0: ile. Tam bir klasik 6 numara o da. Galatasaray için de tam upgrade dediğimiz hep senle Lemina'nın öyle bir versiyonu olabilir Galatasaray'da. Yani oraya o şekilde bir oyuncu olabilir. Ben tabii ki şeyi de istiyordum. Tam 6 numara veya daha çok 8 numara o. Kefrem Turam'ı çok Galatasaray'a yakıştırıyorum ben.
1: Kimi bir kez daha alabilir miyiz? İsmi duyamadık.
0: Kefrem Turam'ı.
1: Kefrem Turam. Evet, Juventus oyuncular.
0: Evet, ama orada sanırım bir de oyuncunun hem yani İtalya'dan futbolcu almak bence çok zor. İtalya liglerinden bonservisi. Özellikle oynayan oyuncuyu almak çok zor.
1: Doğru.
0: Turam ailesinin de sanırım Türkiye düşüncesi şu an için yok diyorlardı. Tabii Türkiye transfer gündeminde biraz yıllık maaş veya imza parası attırıldığında her şey olabiliyor. O ayrı
1: tabii,
0: bir şey.
1: O ayrı. O ayrı. Çok haklısın.
0: Ama yani Kefrem Turam ismi var. Ben Galatasaray'a çok yakıştırdığım hem savunma yönüyle hem top dripping yetenekleriyle çok beğendiğim bir oyuncu. Galatasaray'a yine bu tarz profillere gireceğini düşünüyorum. Ama öncelikle tabii ki yani Lemina'yla bir kontrat denemesi yapılacaksa Saran'ın da kaldığı durumda Galatasaray'da. Galatasaray 1-6 numara alacaktır bence. Ama Saran'ın da bitmesi halinde Galatasaray 1-8 numara transferi yapacaktır.
1: Peki savunma dörtlüsünü de sorayım son olarak. Savunma dörtlüsünde olası bir ayrılıkta diyelim. Mesela Roland Schalai'ye de bir ilgi olduğu konuşuluyor. Premier Lig tarafından 20 milyon euro civarlarında bir beklentisi var Galatasaray kulübünün ve sağ bekte öyle bir durum olduğu koşulda Singo'nun da varlığını tabii ki hatırlatalım bir kez daha. Lakin oraya nasıl bir hamle olur? Veyahut da stoperde sonuçta Davinson Sanchez konusunda Komo'nun bir ilgisi var ve 30 milyon euro beklentisi var Galatasaray'ın. O zaman stoperde nasıl bir hamle bekliyorsun ki aslında biraz Van Dijk'ı tabii ki işaret ettik ama yine de sormak isterim nasıl bir profil ister Hakan Erol? Senin futbol görüşün nasıl bakar?
0: Davinson örnek verdim. Davinson takımdan ayrıldığında bence Galatasaray'ın planının hazır olması gerekiyor. Yani şu andan Galatasaray'ın Davinson Sanchez'in ikamesini bulmuş olması gerekiyor ki Komo'dan Davinson'u çıkartacak teklif geldiğinde Galatasaray'ın da orada hızlı hareket etmesi gerekiyor. Yani elbette de Van Dijk'e gidecektir Galatasaray. Ben Davinson Sanchez'den bağımsız da bunu yapacağını düşünüyorum.
1: Bak, bu çok önemli bir habermiş.
0: Evet. Varken de, çünkü Van Dijk'ı bugün siz sol stoper veya sağ stopere koyduğunuzda her iki taraflı çok rahat oynayabilen.
1: Çok doğru.
0: Bence hala dünyanın en iyi 2-3 stoperinden bir tanesi böylece Van Dijk. Çıkartmak tabii çok zor Liverpool'dan onu. Ama futbol nelerin olduğunu görüyoruz. Galatasaray'ın ilgisi olduğu açık malum. Yani bunu sen ben söylemiyoruz.
1: Evet tabii canım. Tabii canım.
0: Yani herkes söylüyor. O yüzden yani o şekilde olacağını düşünüyorum. Stoper mevkisinin Galatasaray'ın planlarının en azından hazır olduğunu düşünüyorum. Bek olarak da sağ bek özelinde yani Galatasaray'ın şu an elinde bir Singo var. Ve Singo'dan ne alacağı şu anki belirsiz.
1: Doğru.
0: Gibi turnuva geçirirken bence yani İzfiliş'in iki maçında izlemiştim sakatlanmadı öncesini bunu. Gerçekten çok üst seviyede iki performansta Singo'nun performansı.
1: %100 çok beğendim ben de bu arada.
0: Evet ama işte oyuncunun da işte sakatlık problemi gerçekten Galatasaray için büyük bir sorun. Yani bugün Şalay'a gittiğimde biz oraya Singo'ya emanet ederiz üçüncüsünün ben Galatasaray teknik heyetinde soru işaretiyle karşılaşacağını düşünüyorum.
1: Yani oraya bir hamle gelecektir diyorsun sen. Yani hem Singo ve...
0: Tabii Şalay kalmadı şeyde senaryoda. Oraya mutlaka hamle gelecektir canım yani. Gelmem ihtimalinin ben olmadığını...
1: Nasıl bir profil gelir peki? Yani biraz daha ofansif bir bek mi beklemeliyiz yoksa stoperden kırma bir bek mi beklemeliyiz? Çünkü sonuçta Singo transferi de yapıldı. Bir sağ bek transferi olarak aslında stoperden kırma bir oyuncu. İki bölgeyi de oynayabilen bir oyuncu tarzına gitti Okan Hoca. Yani olası bir Şalay ayrılığında sence doğrusu nedir? Nasıl bir profile gidilmelidir?
0: Öyle yani Şalay'a yakın oyun sağ bekten oyun kurabilen ayağı iyi. Biraz daha hücumcu savunma becerisi yani çok zaten bu tarz oyuncuların savunma becerisi çok üst seviyede olmaz yani. Bir ara dünyanın en iyi sağlık getiren Alexander Arnold'un bile savunması
1: tabii canım. Her zaman. Sol arkaya her zaman o toplar atılırdı yani.
0: Evet yani bu olacaktır. Büyük takım sağ bekiyseniz zaten bunlar yaşanacaktır. Yani benim kafamdaki şey Galatasaraylılar iyi bilir. Biraz daha gelişmiş Mariano diyeyim.
1: Güzel.
0: Ayağı iyi, hücuma çıkan, iyi ortalar kesen. Ben çok beğenirdim Mariano'yu.
1: O dönemin kadrosunda parlayan isimlerdendi.
0: Evet, yani çok çok temiz. Ben ayağını çok beğendim Mariano'nun. Çok oyun zekası da üst seviyedeydi bence Galatasaray'da. Hı-hı. O dönemde Galatasaray çok fark yaratan bir oyuncuydu geldiği dönemde. Tabii ki Galatasaray'ın şu anki mali şartları o dönemin üzerinde. Galatasaray yine o tarzda ve hücuma dönük, gayet isabetli ortalar yapan, pas alışverişinde Galatasaray'ı üst seviyeye çıkartacak bir sağ bek profiline gidecekti. Singo'nun tam tersi olarak diyelim aslında. Çünkü zaten Singo gibi belinizde bir oyuncu varken yine bir Singo daha almanın hiçbir anlamı olduğunu düşünüyorum.
1: %100 katılırım. %100 katılırım. Yine de sormak istedim. Peki Hakan Erol, çok çok teşekkür ederiz abi.
0: Ben teşekkür ederim Can. Çok keyifliydi yine her zamanki gibi.
1: Özlemişiz abi. Görüşmek dileğiyle.
0: Görüşmek dileğiyle en kısa zamanda. Haydi, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Evet, Hakan Erol bizlerle beraberdi. Çok kısa bir araya gidiyorum. Aranın ardından Aytekin Akay'la Trabzonspor'u konuşacağız.
2: Can Genç'le Haber Masası devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.

0: Evet, bir telefon bağlantımızda ufak bir sıkıntımız varmış. Tabii ki bunu giderdiğimiz anda Trabzonspor tarafıyla ilgili Aytekin Akay'a bağlanacağız. Eğer yapabilirsek o şekilde yaparız. Öteki türlü dinleyici mesajlarıyla biraz aslında karma bir sona doğru, son yarım saate doğru ilerleriz. Ama tabii ki Trabzonspor hakkında konuşacaksak şu anda birinci madde, birinci gündem sıcak transfer, ona ana transferi. Yani ben açıkçası birçok futbol severe göre biraz Onana'yı pozitif yorumlayan taraftayım. Şunu söylemiş olayım, yani evet Manchester United performansı Onana'nın çok çok sıkıntılı bir performanstı. Yani benim de izlediğim bütün Manchester United maçlarında, yani bütün demeyeyim ama birçok maçta çok radikal hatalar yaparak saç baş yolduran bir Onana görüyorduk. Ancak ben Trabzonspor'da bunun tersi olduğunu düşünüyorum. Yani evet bir iki tane maçta yine Onana belli kesimleri çok çok sinirlendirdi. Bu çok doğru ama bütün olarak baktığımız zaman Trabzonspor formasıyla bence iyi bir uyum yakaladı Onana. Yani tabii ki bir derbi maçıydı. Şu anda çok net hatırlamıyorum maçı ama bir derbi maçında yediği bir hatalı gol vardı. Herkes tabii ki vitrin maç olduğu için işte Onana yine başladı şeklinde yorumlamıştı ama yani burada dakika skor programlarında sizlere yani o kadar fazla Trabzonspor maçı sundum ki yani çok fazla izleme fırsatım oldu benim de. Onana'yı bazı günlerde ipten aldı. Yani çok fazla vitrin maçı olmayan karşılaşmalarda aslında biraz da öne çıkan bir performans görmüştük bence Onana'dan ki ister istemez yani Onana'dan, daha doğrusu Uğurcan'dan sonra hangi kaleci gelecek olsaydı bile kim gelseydi de çok net bir şekilde çok büyük bir başarıya gidebileceğini ben düşünmüyordum. Çünkü çok figür bir ismin yerine gelen bir isim. Her zaman bir acaba yaratır kafada, acaba soru işareti bırakır kafada. Onana'nın ben bu anlamda iyi bir replacement diyelim, yerine alınmış kimse olduğunu düşünüyorum. Ki yani anlaşma şartları da bana göre çok çok mantıklı. Evet Trabzonspor'un bütçe konusunda oyuncu maaşlarında çok daha düşük olduğunu söyleyelim İstanbul takımlarına göre. Ve 3,5 milyon euro aslında Trabzonspor'un maaş skalasında çok yüksek bir rakama tekabül ediyor. Ancak yani mevcut şartları, oyuncunun geçmişini ve oynadığı kulübü de düşünürsek, yani 3,5 milyon euro maaş, 2 milyon euro imza parası bir yıllık bir anlaşma için bana mantıklı geldi. Ben doğru bir hamle yaptığını düşünüyorum Trabzonspor'un Onana kısmıyla alakalı. Tabii ki yerli transfer çalışması da var ki çok beğendiğim bir alternatif oyuncu olarak gördüm. Metehan Mimaroğlu'nu aldı Trabzonspor. Ki Gençler Birliği maçlarında da olabildiğince zaten burada yayınlarımızı yapıyorduk. Çok fazla dakika skor programı Gençler Birliği nezdinde bana da denk gelmişti ve yani izlediğim kadarıyla benim çok beğendiğim bir oyuncu. Zaten çok net bir şekilde rotasyonda olabilir gibi yorumladığım birisiydi ki Aytekin abiyle de şu anda bir mesajlaştık. Hepsini soracağız. Hatta Onana ile başlarız Aytekin abiyle. Ben de kendisini arıyorum. Kendisini de yayına bağlamış oluruz. Aytekin abi de bizlerle. Şimdi birazdan zaten kendisine sözü veririz. Ben tabii ki ilk etapta Onana transferini kendi nezdimde yorumlamıştım ama Aytekin Akay Trabzonspor hakkında belki de benden 10 kat, 20 kat, 50 kat çok daha fazla şey bilen birisi olduğu için onun yorumlaması çok daha doğrudur. Aytekin abi hoş geldin.
1: Yayınlar hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Aytekin abi şimdi tabii ki başlangıçta ben biraz Onana'yı kendimce yorumladım. Pozitif yorumlar yaptım ben. Birçok belli kesimlerde tabii ki eleştiriler de var. Onana mı yine şeklinde eleştiriler var ama ben biraz pozitif yorumladım. Aytekin Akay nasıl bakar? Onana transferine, anlaşma şartlarını ve yani bir yılda kiralık olduğunu okuyoruz. 2 milyon euro imza parası, 3,5 milyon euroluk bir maaşı olduğu yazıyor. Aytekin Akay nasıl yorumlar Onana transferine, daha doğrusu kiralık anlaşmasını diye bir kez daha sormuş olalım.
1: Şimdi futbol severler, futbolu sevenler, stadyuma gidenler, maçları takip edenler falan hepimiz öyleyiz. Aslında en birinci şapkamız futbolu sevmemiz. Şimdi futbol sever olarak gazeteciliğimizi, yazarlığımızı, medyacılığımızı bir yana bırakırsak tabii ki hepimiz istiyoruz ki Onana gibi oyuncular, sporcular, futbolumuzda olsun, ligimizde olsun, ligimizin her anda marka değeri dediğimiz o tırnak içinde bir şekilde böyle oyuncular geliyor, artmıyor ama marka değeri artsın, futbolumuza katkı versin, 3 tane 5 tane kaleci yetiştirsin, onlara rol model olsun. Fakat Trabzonspor gibi kulüpler bence, bana göre böyle tamam evet çok para verip bu tarz oyuncular almamalılar. Benim düşüncem. Neden? Çünkü bunların maaş yükü, şimdi imza parası hani bonservisi yok, kiralama bedeli yok ama imza parası var. Şimdi biz bu imza parasını da muhtemelen o imza parasını her yıl hani şey olsun diye, yıllık ücreti fazla dönünmesin diye yıllık ücreti muhtemelen imza parası gibi bir şey uydurmuşlar oraya. O tarz oyuncuların imza parası şusu busuyla inanılmaz bir şey yapıyor. Doğal olarak ben yani evet, kaleci olarak ilk geldiği zamanlar, ilk geldiği dönemlerde çok eksiği vardı. Çok eksik bazı maçlarda gerçekten Trabzonspor'a puanlar kaybettirdi ama Türkiye Kupası'nı da ona aldırdı. Şimdi bu anlaşma yapıldı. Biz bu anlaşmadan geri dönemeyiz. Yani bu bitti ama bir sene izleyeceğiz onu anayı. Ama ben olsaydım böyle en azından ligden yerli bir kaleciyle, Muhammed Şengözer gibi ya da Altay Bayındır gibi bir kaleciyle devam ederdim. Bu maliyetlere çıkmazdı. Bu maliyetleri asla görmezdi. Ve doğal olarak da yerli bir kaleci olmuş olurdu. Şey olarak Trabzonspor hani evet bildiği kaleyi bildiği bir adama, bildiği bir oyuncuya, bir futbolcuya teslim etmiş oluyor ama maliyet yükü, yani 2 milyon imza parası dediğiniz zaman o az bir para değil. Çok bir para. Yani yıllık Trabzon'a maliyeti bu oyuncunun bir şampiyonluk birimi kadar. Bakın şampiyonluk birimi 8 milyon civarı. İlkte şampiyon olursanız siz 8 milyon civarı. Ama Onana'nın size maliyeti de 5,5 milyon. Yani siz şampiyon olursanız Onana'nın parasının 3'te 2'sini anca çıkarabiliyorsunuz. Şimdi bu maliyet hesabı taraftarın umurunda olmaz. Ama biz gazeteciler, biz medyacılar, biz bu işe kafa yoranlar uzun yıllardır, bu işlere ister istemez kafa yoruyoruz. Taraftar şöyle bakar, bana hani benim cebimden mi çıkıyor? Aslında totalde işte taraftar şey alsın, kombine alsın. Şimdi başkan ne diyor? 2000 kombine satıldı, 3000 kombine satıldı, 4000 forma, daha forma yerlerde sürünüyor, yeni formalar çıktı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş formalara sarılıyor. Klaplarda sıra oluyor. Trabzon'da böyle bir şey yok. Şimdi siz bu paraları formalarla falan çıkaramazsınız. Ama şimdi bundan sonra neye bakmak lazım? Bu artık alındı. Bol bol forma almamız lazım ve bol bol kombine almamız lazım ki başkana destek olalım. Ama bu transferi hiçbir şekilde paylaşmadığımı da söylemek istiyorum. Yani şöyle olarak desteklemiyorum. Alınmış, artık yapacak bir şey yok.
0: Peki abi, tabii ki Trabzonspor'da transfer çok çok hızlı bir şekilde esasında devam ediyor. Hatta birçok isimle de anlaşıldı. Yani birçok takımın aksine Trabzonspor erkenden kadrosunun en azından ana hatlarını kurmaya başladı dersek yanlış olmayacaktır. Muçi transferini soracağım, Saviolo transferini ve Cabral transferlerini soracağım. Çünkü bonservis bedeli ödenerek alınan transferlerdeki görüşünü çok çok merak ediyorum Aytekin abi. Cabral transferi, yeşil burun adalı bir bek oyuncusu, Muçi'yi zaten hepimiz tanıyoruz ve Saviolo kenarlarda oynayan kanat oyuncusu. Bu oyuncular Trabzonspor'a neler katar diye sormak istiyorum öncelikle.
1: Şimdi Dünya Kupası'nda da izledik Cabral'ı. Birkaç maçı, olayı bir izledik. Aşağı yukarı Trabzon bir 11 yaptı yeni transferlerle. Rotasyon oyuncusu da aldı. Her ne kadar rotasyon oyuncusu dediğimiz sonradan oyuna giren oyuncular ya da işte dinlendirdiğin zaman aynı performans verecek oyuncular ve aynı kalitede değiller. Alınan oyuncular için söylüyorum. Metehan olsun, işte Kaba Sakal olsun, birkaç oyuncu daha var.
2: Malinovski yazıyor, Samet Akaydın, Thierry Karadeniz.
1: Evet. Malinovski direkt oynar. Şimdi Bouchard'ı biraz daha böyle fiziğimiz iyi güçlenirse, Ulay etkisi yaparsa, Ulay'ı da iyi bir paraya başkan okutabilirse, çok Bouchard'ı da onun yerine monte edebilirse Fatih Hoca, yeni bir Ulay'ı kazanmış oluruz. Ama şu var, hani Trabzon geçen seneye göre hani çok fazla, ben çok oyuncu transferine her zaman karşı oldum. Futboldan öğrendiklerimden biri de bu. Yani siz eğer bir sezonda bir iskelet kadro, bir omurga kurmuşsanız, omurgayı çok fazla oynatmayacaksınız. O omurgaya böyle bir dokunuş yapmanız lazım. Şimdi Trabzon'un kanat oyuncusuna ihtiyacı var. İki tane kanat oyuncusu. Stoperi var zaten. Şimdi Savic var. Vivi var. Hadi bunlar olmasa şeyi aldı.
2: Samet Akay.
1: Spor'dan Samet'i aldı. Orada işte Batakov'un dönüşü gecikti. Trabzon'un defansta alternatifi var. Ama açık anlamında sağ ve solda alternatifi yok. Buralara yatırım yapsaydı, yaptı sayılır. Malinovski deneyimli, tecrübeli oyuncu. Tamam, ona da hani hadi o da idare eder, ama ben çok fazla böyle yerli takımın 8-10 oyuncuyla doldurulmasını doğru bulmadım. Bununla beraber Onaçu iyi, güzel. Augusto'yu iyi paraya verdi. Güzel bir yol bulmuştu, güzel bir model üretti aslında son birkaç yılda. Yani Scout'taki o arkadaşımız, kardeşimiz Eren, çoğu oyuncu o buldu olayı.
2: Eren çok başarılı hakikaten. Hakikaten evet. Çok başarılı.
1: Onu evet, güzel işleri yapıyor. Şimdi onun şimdi tabii Trabzon'da bu tarz şeyler dışarıdan da biri olunca pek istenmeyebilir. Trabzon'un merkezinde de böyle bir tavır ve tarz vardı. Şimdi bu çocuk Trabzonlu değil, dışarıdan geldi. Ama başarılı, yapsın işte işini, bırakın. Buluyor, yapıyor, ediyor. Bak, sana para kazandırıyor. Alternatif üretiyor. Seni bir de bir model çıkarıyorsun. Alıyorsun 2'ye, 3'e, 5'e, 10'a, 15'e, 20'ye satıyorsun. Her türlü kardasın. Şimdi bu yol devam etseydi iyi olurdu. Ama şimdi siz bir oyuncuyu ne güzel 3'e alıp 15'e satmışsınız, ama gelen para ne olmuş? Altyapıya mı harcamışsınız? Hayır. Başka bir şekilde mi nokta bir oyuncu mu almışsınız? Hayır. Ne yapıyorsunuz? Ya bir kaleciye bütün parayı gömüyorsunuz. Bu anlamda satarken iyi, alırken iyi değil diye düşünüyorum. Yerli oyuncular hani rotasyon olarak olur. Çünkü Avrupa'da var. Trabzon Avrupa'da da oynayacak bu sezon.
2: Doğru.
1: Onun için alternatifli bir kadro yaratmaya çalışıyor Fatih Hoca. Ama işte hani bir üst sınır olması lazım Trabzon'da. Hatta bakın Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Samsunspor, Göztepe, bunlar yapmıyor bu işleri de. Trabzon biraz bu üst diyecek ki benim üst sınırım 5 milyon euro, onun üzerine çıkamıyorum. Yani bir oyuncunun bana yıllık maliyeti 5'i geçmemesi lazım, 3'ü geçmemesi lazım gibi. Bir de burada maaş dengesizliği takım içinde çok büyük sıkıntılar yol açar. O sezon içinde çok belli olur. Yani bir alan adamla 5 alan adam aynı topu oynamaz, söyleyeyim. Bir alan adam keyfine bakar, antrenmanda düz koşuyu bile küçük adımlarla yapar. 5 alan adam koşsun der yani. Ben futbolcu olsam ben de öyle bakarım. Onun için bu maaş dengesizliğini de gözetmek gerekiyor. Ona

0: oyuncuları satan ya da kiralayan takımlar ne yapıyor diye hiç bakmıyoruz. Yani bunlar oyuncu yetiştiriyor, bunlar yetiştirip satıyor. Benfica örneği var, Dortmund örneği var, başka ülkelerde de başka örnekler var. Oyuncuları yetiştirip parlatıp bize satıyor. Sistemlerini bir görmemiz lazım. Yani Avrupa'da 500 bin euro oynayacak oyuncu geliyor. Biz de Türkiye'de bizim Türk kulüpleri de paraları saçıyor. Ondan sonra borçsuz kulüp diyorlar. Yalan diyorlar. Öyle bir dünya yok. Borçsuz kulüp yapamazlar. Kimse bunu yapamaz. Borçsuz kulüp olursa herkes oralara aday olur ve başkan olur vesaire. Ama kulüpler borç batağında, hükümet, devlet önce bir aba gösteriyor, bir sopa gösteriyor bu altından, sonra geri vite satıyor çünkü kimse kulüpleri karşısına almak istemiyor. Ama bunun bir sınırı olması lazım. Trabzon gibi kulüpler 5-6 milyon bonservis, fatağa fazlası alınan oyuncularda da bu oldu biliyorsunuz.
1: Doğru.
0: Bu tarz 5'i geçmemesi lazım. Bir sınır belirlemesi lazım. Ama biz şimdi bunları, şimdi bizi dinleyenler diyecek ki ya bu ne acayip, finans muhasebe, finans muhasebe. Ama başkan da bunu yapıyor zaten. Başkan da sürekli televizyona çıkınca birinci cümlesiyle ikinci cümlede ne diyor, kombine mi satılmıyor diyor. Kimse diyor maça gelmiyor. Takım iyiyse maça geliyorlar, değilse gelmiyorlar. Forma almıyorsunuz diyor. Başkan bu işin tabii ki ekonomisini yapmak zorunda.
1: Şüphesiz.
0: Ama ben şunu da görüyorum. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ta ne kadar kötü giderse gitsin kulüp başkanları hiçbir şekilde forma satılmıyor, kombine alınmıyor demiyor. Neden? Çünkü bu üç kulüp Türkiye'nin işte büyük kulüpleri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ta bu tarz sorunlar olmuyor. Trabzon'da oluyor. Demek ki sen de ne yapacaksın? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın yaptığını yapmayacaksın. Böyle 10-15 milyon, 20 milyon bir kaleciye o kadar para vermeyeceksin. Augusto örneğinde olduğu gibi bulup getireceksin. Scout'taki o arkadaşımız
1: biraz alsat modelini vurgulamaya çalışıyorsun abi.
0: Başka şey yok. Trabzon böyle yarışıyordu eskiden. Yine Trabzon yine böyle yarışıyor. Dediğim gibi o modeli keşke devam et. Yani satarken iyi. Yani bulmak, almak, oynatmak, satmak iyi. Ama alırken yani oyuncu katarken de bonkör davranıyor. Satarken de iyi satıyor ama oyuncu alırken biraz daha eli sık olması lazım başkan.
1: Aytekin abi son bir soru sormak istiyorum. Çünkü okudum haberlerin ve birçok Trabzonspor'a yakın kişilerle de konuştuğum sohbetlerin üzerine soracağım. Asıl bonservis, aslında yüksek bonservis bedeliyle bir sağ kenar oyuncusu alınması hedefleniyormuş. Bu transfere nasıl bakarsın ve aynı zamanda Aytekin abi o bölgede takımın belki de sürükleyici oyuncusu kim olacak? Var mı bir transfer duyumun abi? Onu da sormak istiyorum doğrusu.
0: Şimdi bütün parayı Onana'ya harcadığımız için Trabzon bütün parayı Onana'ya harcadığı için ya şimdi alabilir mi? Alabilir ama var. Yani mesela Benfica'dan
1: Cristiani
0: konuşuluyor. Bak Benfica örneğini verdim. Az önce Dortmund, Benfica oyuncu yetiştiren kulüpler. Şimdi ben olsaydım yani Altay, Muhammed ya da ligden, Türkiye liginden bir kaleciyi alır, sağ kanata, sağ açığa hücuma bir oyuncu katmış olurdum. Hatta bir de bir santrafor araya da sıkıştırabilirsem bu paralara sıkışabilir.
1: Yedek santrafor mu düşünmeli Trabzonspor, yoksa Onuaçu'nun önüne birisi mi diye sorayım bir de.
0: Bence Onuaçu ile birlikte hani bugün oynayacak bir santrafor düşünmesi lazım.
1: Yani Felipe Augusto'nun geçen sene olduğu gibi yorumlayalım.
0: Hatta yani şimdi Vakame'yi zaman zaman kullanıyordu Trabzon. O tarz yine Vakame'yi Vakame tarzında oyunu tutacak, oyunu soğutacak öndeyken ya da gerideyken her türlü kullanabileceğim bir kanat forvet lazım Trabzon'a. Yani bu sene ya içimde öyle bir şey de var, bilmiyorum. Tabii bu hissel bir şey tabii.
1: Tabii ki.
0: Ben geçen sezon beklediğimin çok üzerinde bir oyun olarak değil ama sonuç olarak beklediğimin üzerinde bir Trabzon gördüm. Türkiye Kupası'nı aldı, ligi de daha belki iki de yapabilirdi ama biz kabul ettik. Bu üçü de kabul ettik. Türkiye Kupası da muazzam oldu. Yani Fatih Hoca'yı başımızın üstüne aldık, geçirdik ama bu sezon bak o geçti.

0: bir sezonda yani rakiplerin durumunu da görmek lazım. Bu sene hep aynı, her sezon aynı şeyiz. Bak bu sene lig kolay, zor geçer diyoruz ya.
1: Evet.
0: Bak bu sene lig kolu zor geçer.
1: Doğru abi.
0: Yıldırım'ın bir atımlık kurşunu var. Hı-hı. O kurşun iyi değerlendirmek isteyecektir. Kolay olmaz. Fenerbahçe lige asılır. Beşiktaş farklı yatırımlar yapıyor. Galatasaray lige her türlü avantajlı başlayacak. 2-0 önde başlayacak. Galatasaray yani bakın Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş geçen sezonların aksine, yani tüm sezonların aksine ne uçak indiriyorlar ne transfer bombası patlatıyorlar. Ben de hazır takımların daha başarılı, hazır birbirine alışmış oyuncularla devam eden takımların daha da önde olacağını, geçen sezonun devamı gibi üzerine de koyarak gideceğini düşündüğüm için onları önde görüyorum. Trabzon takımla biraz oynayacak. Fatih Hoca'ya burada bilmiyorum ne yapar, ne eder, nasıl ilerler. Ben çok fazla takımla oynaması taraftarı değilim. Evet, yedeğin olsun. Evet, Avrupa'da olacaksın, ligde ve kupada olacaksın, yedeğin olsun. Ama keşke böyle biraz daha güçlü, net yedekler olsa diye düşünüyorum. Ama sağ kenara, sağ açığa bir oyuncu lazım. Sol açığa da bir oyuncu lazım. Muçi'yi eğer oraya kaydırmayı düşünürse hoca. Şey de var tabii, şimdi Saviola da var.
1: Saviola da var tabii.
0: O da var. Ama ben iki kanat yeterli Trabzon. Hadi Saviola'yı orada düşünsün diyelim. Muçi'yi gezen oyuncu yapar. Ama sağ bir oyuncu lazım. Yani kaleci kadar izlem diyorum.
1: Sağ öne kesin oyuncu lazım bence de Aytekin abi. Peki çok çok teşekkür ediyoruz abi. Son cümlelerini alalım abi.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Son cümlelerini de alalım abi, şey olmasın. Bir şey diyordun abi, kusura bakma böldüğüm için.
0: Şimdi tabii ya, milli takım hepimizin böyle keyfini kaçırdı.
1: Doğru.
0: Yani bir keyifli bir yaz geçiyor mu geçmiyor. İnanın bu ne Trabzon'la ilgili ne başka bir şeyle ilgili.
1: Çok haklısın abi. Bu
0: tamamen milli takım. Bak milli takım hepimizin başka yani. Bizim için. Bizim
1: şüphesiz.
0: Hepimiz için öyle. Bak 85 milyon için böyledir. Bu Türkiye'nin en doğusundan en batısına, en kuzeyine, en güneyine gidin. İnanın insanlar futbola bir ilgisiz insanlar ve bak şeye bakar yani, o milli takım 3 maç değil de böyle şu an bu akşam mesela eve erken gitsek desek ki ya biz eve erken geleceğiz bugün çünkü milli maçımız var, ya da erken yatsak sabah milli maçımız, bir çeyrek final, bir oralar 16'ları görseydik keşke. Biraz
1: şahane olurdu.
0: Ondan kaçtı.
1: Tatlısın abi, yani %100 ama, %100 katılıyorum.
0: İşte onun dışında başka bir şey yok.
1: Peki. Aytekin abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Selamlar, saygılar, dinleyicilerimize saygılar.
1: İyi akşamlar abi. Aytekin Akay bizlerle beraberdi. Çok kısa bir reklama gidiyorum. Reklamın ardından tabii ki devam edeceğiz.

0: Haber Masası devam edecek.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.
2: Evet, Haber Masası'nın son bölümünde de artık tabii ki bütün takımları konuştuk. Başta Beşiktaş'la başlamıştık, Fenerbahçe'yle devam ettik, Galatasaray'la ondan sonra devam ettik ve son olarak Trabzonspor'u konuşmuştuk. Boray Bey de Aytekin Akay'la aslında benzer görüşte olmadığını dile getirmiş. Onana konusunda bence haddinden fazla eleştiriliyor, bu para konusunda çok takınılıyor şeklinde mesajları var. Yani ben biraz Aytekin abiyle farklı düşünüyorum bu konuda. Onana'nın kötü bir transfer olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki mali konuları Trabzonspor'un bilirleri çok daha net, çok daha iyi bilirler bana göre. Ama tabii ki ben de bir radyo spikeri olarak, aynı zamanda bir futbol sever olarak her şeyden önce izlediğime göre ben de yorumlar yapıyorum naçizane. Tabii ki 0212 273 10'a gönderdiğiniz tüm mesajlar için de çok çok teşekkür ederiz. Bütün dinleyicilerimizin hakikaten gerçekten yüksek bir ilgiyle bizlere mesaj gönderdiğini, takımları hakkında, taraftarı olduğu takımlar hakkında merak ettiği soruları her zaman gönderdiği için ayrı ayrı teşekkür etmek isterim. Ki Haber Masası'nda genellikle ben olmuyorum ama nadir de olsa sizlere eşlik ediyorum. Daha çok hafta sonları sizlere programlar yapıyoruz yazın, ki Dünya Kupası içeriklerimiz oluyor, özel içeriklerimiz oluyor. Ve aynı zamanda zaten sezon başladıktan sonra maç sıralarında, dakika skorlarda size eşlik ediyorum. Ama yazın da Haber Masası'nda tabii ki transfer konuşuyoruz. Transferin gelecek oyuncular ya da potansiyel aday oyuncuları yorumladığımız programlarda oluyor. Ki bu program içerisinde de zaten belli isimleri yorumladık. İzlediğim kadarıyla bir oyuncuyu eğer 4 maçtan fazla izlediysem her zaman yorumlamaya çalışırım. Ama 3-4 maç az izlediğim bir oyuncuysa hep temkinli yorumlar yapmaya çalışırım ki zaman zaman bizler de yanılıyoruz. Her zaman her dediğimizin tuttuğu gibi bir durum söz konusu değil. Sonuç olarak belli oyuncular belli yerlerde, belli ortamlarda çok daha iyi performans sergileyebiliyorlar. Yani burada bireysel performansın önemini tabii ki her zaman vurguluyoruz ama takım içindeki uyumuyla alakalı da bazı şeyleri değerlendirmek her zaman önemlidir transfer yorumlarken. Ki bugün de aslında programımızın sırasında açıklanan iki tane transfer olmuştu. Onana ve Ake transferleri. Bunların üzerinde konuştuk. Ake transferinin mali detayları henüz açıklanmazken Onana'nın açıklandığını zaten vurgulamıştık. Ake transferinde de söylentiler üzerindeki mali açıklamaları sizlere net bir bilgi olarak değil ama o bedelleri ben biraz yüksek olduğunu düşünüyorum. Ake'nin çok uyum sağlayacağını düşünüyorum Fenerbahçe savunmasında. Yani sonuç olarak Ederson'u da bir savunmadan bir kişi olarak düşünelim, kaleci ama yine de arka hattan düşünürsek de sonuçta Ake ile Ederson'un oynama refleksi var birbirleriyle. Birbirlerini tanıyan oyuncular olması bence çok büyük bir artı. Ki ya ben Skriniar'la Ake'nin de topa sahip olan ve topu yani rakip kaleyi yıkan takımlarda özellikle pas kalitesiyle de kalite olarak Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyorum. Tabii ki atletik olarak belli başlı denklemlerde bu ikilinin zaman zaman sorun yaşayabileceğini, ancak kadroda eğer Jaden Osterwolde'nin de olduğu denklemlerde o zaman o şekilde belki bazı takımlara karşı Fenerbahçe o şekilde sahaya da çıkabilir. Ama Jaden'ın da gidecek mi kalacak mı haberlerini okuyoruz. Ki bütün haberlere bakmaya çalışıyoruz. Bunlar üzerinden sizlere programlar şekillendirmeye gayret ediyoruz. Transferler oldukça tabii ki belki detaylı içeriklerimiz de oluyor. Radyo Gol'de özellikle çok kıymetli içeriklerimizi zaten sizlere her zaman dinletmeye gayret ediyoruz. Yeni bir transfer olduğu zaman o transferi tanımak adına daha detay ve gerçekten alınması gereken bilgileri Radyo Gol'de biz de öğreniyoruz. Ben de açıkçası yayınlarımın haricinde de Radyo Gol'ü dinlerken çok keyif alan birisiyim. Yani burada hepsi benim arkadaşım olduğu için öyle bir şey söylemiyorum ama hakikaten çok tatlı ve çok güzel programlar oluyor. Yani buradan bütün meslektaşlarıma, yayın arkadaşlarımın hepsine de teşekkür etmek istiyorum. Gün içinde mesela bilmediğim bir konu olduğu zaman hemen bir radyo gole çeviriyorum. Radyo frekansını bir 92.2 yapıyorum. 5 dakikada zaten tam böyle istediğim şeyi böyle hap gibi almak bana da keyif veriyor. Yalan yok, bizim de kaçırdığımız bazı detaylar oluyor programlarımızda. Bugünlük benden bu kadar. Tabii ki. Hafta sonunda, hafta sonunun çeşitli saatlerinde ara ara bana da beni de dinlerseniz mutlu olurum. Hem Dünya Kupası içeriklerimiz olacak, hem de aynı zamanda yine bugün yaptığımıza benzer dört büyükleri değerlendirdiğimiz, aslında Anadolu kulüplerini de biraz daha fazla değerlendirdiğimiz bir taraftar programı da tasarladık pazar gününe. Bir taraftar programı. Cumartesi günü zaten yayınlar sırasında bir başka yayında sizlere sunacağız. Dünya Kupası'nın özel içeriği, son 16 turuyla alakalı. Son 32 turundaki takımların eşleşmeleri üzerinden son 16 turuna neler olabilir ve turnuva ağacı nasıl şekillenir? Şu ana kadar turnuvanın enlerini falan konuşmayı planladığımız bir içeriğimiz de var. Onu da söylemiş olalım ama bugünlük benden bu kadar demiş olayım. Yine sizlere hazırlanan çok çok güzel içerikleri de şu anda bakıyorum. Hakikaten Radyo Gol'de kalın derim. Tavsiyem budur. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Can Genç'le Haber Masası sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyim. Yaklaşık 3 saat kadar birlikte olacağız. 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Ve ilk konuğumuzla başlayalım. Hattımızda Eralp Isı var. Eralp hoş geldin.
1: Merhaba Göksel'in, tekrardan hoş bulduk.
0: Dünya Kupası iyice ritmi yakaladı değil mi? Yani gruplar bitince... İnanılmaz bir turnuva oldu. Katar'da böyle olmuştu ya, çok erken yorumlar görüyorum işte. Tarihin en kötü Dünya Kupası. Olur mu öyle şey? Katar'a da öyle deniliyordu Kasım'da. Ama tarihin en iyi Dünya Kupası oldu mesela.
1: Yani kesinlikle senin söylediğine katılıyorum. Böyle ileri turları gördükçe de Dünya Kupası heyecanı biraz daha doz olarak yukarı seviyelere çıkmaya başladı ki ya bundan sonraki turlarda da biraz daha kalbur üstü takımlar birbirleriyle eşleştiğinde İşler daha da farklı noktaya gelecektir diye tahmin ediyorum ki ileriki turlarda da çok zevkli eşleşmeler bizleri bekliyor olacak. Yani burada sürpriz yapan takımlar olmazsa ki, yani sürpriz yapan takımlar olsa bile yine keyifli karşılaşmaları izleyeceğimizi varsayıyorum burada. Yani evet, grup aşamaları için dinleyicilerimizin böyle bir tepkisi olmuştu ama bu neredeyse her Dünya Kupası'nda oluyor. Yani birazcık burada nostaljiyi seviyoruz. Yani abi 2010 çok iyiydi, 2014 çok iyiydi. Ya o zamanki Dünya Kupalarına bakalım, yine grup aşamalarında bunlara benzer bir tablo vardı. Ya bu tip turnuvalarda birazcık turlar ileri seviyeye geldikçe, yani bir son 16 tur olsun, çeyrek final, yarı final, final olsun, turlar ilerledikçe biraz daha işler farklı noktaya geliyor. Keza bu sene Amerika, Kanada ve Meksika'da ortak düzenlenen Dünya Kupası'nda da bence yine buna benzer bir tablo var diye tahmin ediyorum. Çünkü yani senin de bahsettiğin gibi 4 yıl önce Katar için de aynı yorumlar yapılıyordu. Abi Katar'daki finale bakalım. Yani Dünya Kupası tarihinin belki de yani en çekişmeli, en heyecan dolu ve en hype'lı finalini geride bırakmıştık. Yani işler bu şekilde devam ettiği sürece bence yine buna benzer bir tablo göreceğiz önümüzdeki 2 hafta içerisinde Göksel'im.
0: Kesinlikle katılıyorum ve son 32 mücadeleleri de bugün sona erecek. Oynanan maçlara dönelim bir. Dün Portekiz-Hırvatistan mücadelesi inanılmaz bir karşılaşma oldu gerçekten. Uyuyanlar çok şey kaçırdı. Özellikle ilk yarısına bakıp sıkıcı deyip uyuyanlar daha çok şey kaçırdı. Çünkü ikinci yarısı harika bir mücadeleydi. Portekiz 2-1 kazanan taraf oldu. Cristiano Ronaldo penaltıdan beraberliği buldu. Perisic'in golüne karşın. Ya iki oyuncunun da herhalde yaşının toplamı 80 falan ya. 80 küsur ediyor bu arada.
1: Ya bu istatistiği verince aklıma şey geldi Göksel. Beşiktaş Dortmund deplasmandaki Şampiyonlar Ligi maçına Atiba, Josef ve Mehmet Topal orta sahasıyla çıkmıştı. Üçünün yaş toplamı 100'ü geçiyor diye bir mizah dönüyordu o dönem. Ya aklıma direkt olarak bu geldi benim de.
0: Benim de Hırvatistan Dünya Kupası'na katılmadan Esport'ta son hazırlık maçını sunmuştum. Slovenya karşısında ya bir golü işte asisti Perisic yaptı. Modric golü attı. Ya dayanamadım yani, golü anlatırken en sonunda söyledim. Sevgili seyirciler dedim, bu ikilinin yaşları toplamı 77 ediyor şu anda diye.
1: Evet, hatırlıyorum bu arada o kesini. Ya burada ya hakikaten de Hırvatistan'a birazcık yazık oldu demek istiyorum. Çünkü ya bu altın jenerasyonun belki de son senesi. Ya belki de değil. Ya artık burada Modric'ler olsun, Perisic'ler olsun, ya bir sonraki Dünya Kupası'nda olmayacaklardır diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum, maçtan sonra bakma fırsatım olmadı. Milli takımın noktalama konusunda bir açıklama yaptılar mı, ama ya hakikaten burada 8 sene önceye gidelim, bu jenerasyon Dünya Kupası'nda final oynamış bir jenerasyondu. Ya baktığın zaman burada oyuncuların yaşı neredeyse 40'a dayandı. Ama burada o altın jenerasyonun hala bu ana parçalarının takır takır oynadığını gördük dün akşamda. Ya hakikaten de çok zevkli bir karşılaşmaydı. Burada Portekiz'de özellikle ikinci yarıda bulduğu ataklarla galibiyeti hak etti mi? Kesinlikle hak etti. Ama Hırvatistan'da bence burada maçın galibi olsa ya da bir penaltılar sonucunda üst tura çıkmayı başarsa herhalde kimse yani Hırvatistan neden üst tura çıktı da demez mi diye tahmin ediyorum.
0: Kesinlikle öyle. Özellikle son dakikada bir gol de buldular ama offside gerekçesiyle iptal edildi. Burada da teknoloji Portekiz'e yaradı. Çünkü topa takılan çip titreşimi algıladığı için Matanovic'in kafasında sürttüğünü orada gördü hakemler VAR ekranında ve gol iptal edildi.
1: Evet, burada senin de söylediğin gibi teknoloji işin içine girdiği için birazcık iş Portekizlerin yararına oldu diyebiliriz. Tabii ki burada hak edenin kazanması daha iyi oldu. Burada elbette bir ihlal varsa, yani gol pozisyonu içerisinde tabii ki de golün iptal olması gerekiyordu ki böyle oldu. Ama baktığın zaman da yani uzatma dakikalarında karşılıklı iki gol olsa hakikaten de yani işler çığırından çıkabilirdi. Portekiz tam tur kapısını araladı derken 90+10'da gelen gol ya hakikaten de burada moral motivasyon anlamında da Portekiz'i iyice düşürebilirdi bence oynanacak uzatma dakikalarında. O yüzden burada golün iptal olması Portekiz'e inanılmaz yaradı. Burada evet bir 30 dakikalık uzatma dilimi görebilirdik ama ya uzatma dakikalarının son dakikasına yiyorsunuz bu golü. Bu gol sizi ciddi derecede demolize ederdi diye düşünüyorum. O yüzden de ya burada Portekiz o moral motivasyonla uzatmaları nasıl çıkardı hakikaten de ya bir merak etmiyor değilim. Burada Portekiz'de ben Leao'ya bir parantez açmak istiyorum. Özellikle ikinci yarıda oynadığı oyun ya hakikaten belki de ya Portekiz milli takımında oynadığı en iyi karşılaşmalardan birine geçirir diyebiliriz. Ya çok çabaladı ikinci yarıda ki yani Gonçalo Ramos'a yaptığı asist de hakikaten ya akıllara durgunluk getirecek seviyede bir ortaydı. Bana kalırsa Portekiz milli takımdaki en iyi karşılaşmasını geçirdi. Yani evet Milan'da çok iyi karşılaşmaları oldu geçtiğimiz yıllar içerisinde ama Portekiz milli takımına bir türlü adapte olamıyordu. Yani o performanstan uzak kalan bir performans gösteriyordu. Bence dün tam anlamıyla neden Portekiz milli takımında oynadığını tekrardan kanıtlamış oldu bize Leao.
0: Bir diğer karşılaşmada da İsviçre Cezayir karşısında 2-0 kazandı. Tabii ülkemizde en az reyting alan mücadelelerden biriydi herhalde. Ben de izleyemedim bu maçı. Sabah 6'daydı. Ama beklenilen oldu, İsviçre yoluna devam ediyor. Tam bir turnuva takımı diyoruz. Her seferinde de bunu kanıtlıyorlar bize.
1: Evet, senin de söylediğin gibi Murat Yakın önderliğinde İsviçre bir kez daha tur atlamayı başardı burada. Yani karşılaşmayı ben de sadece özetine bakma fırsatı buldum. Karşılaşma sabah 6'da oynandığı için maalesef izleme şansım olmamıştı. Ama zaten bu karşılaşmadan bir İsviçre galibiyeti bekliyorduk ki İsviçre'den her iki yarıda bulduğu gollerle beraber zaten ki bu golleri de her iki yarının da aslında ilk dakikalarında buldu. İlk yarıya dakika 10'da attığı golle başladı. İkinci yarında hemen başında bulduğu golle bir yanıt daha verdi burada Cezayir'e, İsviçre. O yüzden de burada Cezayir'in çok fazla aslında maçı çevirme fırsatı da olmadı. Burada zaten kadroları karşılaştırdığımız zaman da İsviçre'nin bence büyük bir üstünlüğü vardı Cezayir'e karşı. Yani Cezayir'de artık Riyad Mahrez'in de yaşının artık 35'lere dayandığını varsayarsak o hücum çeşitliliği anlamında çok fazla bir şey ürettiğini söyleyemeyiz bu karşılaşmada. Ama Cezayir için zaten buralara gelmek bile bence bir başarıdır. Dünya Kupası gruplarından çıkmayı başardılar. Bir üst tura kalmak da zaten Cezayir adına az önce de bahsettiğim gibi bence yeterli düzeyde bir başarı. Ya bu turnuvada zaten özellikle Afrika takımlarının ve Güney Amerika takımlarının biraz daha rekabetçi olduğunu gördük. Ama dediğim gibi İsviçre daha dayanıklı bir takımdı ve karşılaşmayı da kazanmayabildiler gösterim.
0: İspanya'da Avusturya karşısında rahat bir galibiyet aldı. Ya öyle bir karşılaşma ki herhalde maça dair konuşulan en fazla şey X'te ne zaman ekranı yenilesem Lamin Yamal'ın kardeşinin sevinci, gerçekten
1: çok tatlı, çok tatlı ya. Ya gerçekten inanılmaz tatlı bir çocuk ya. Yani böyle yanaklarını bir saat bıncırmak istiyorsun değil mi Gökçen? Yani inanılmaz evet, tatlı bir çocuk. Allah da uzun ömürler versin kendisine. Yani iki gündür de sürekli Twitter time'ımda karşıma çıkıyor. Gördüğüm her videoyu da beğeniyorum ya. Hakikaten çok tatlı bir kardeşimiz. Ama kendisi büyümüyor galiba Gökçen. Yani Lamine Yamal'ın 2-3 sene önce kesitleri vardı. Hatta İspanya'da kazandığı kupanın ardından kardeşi hala aynı yaşlarda gibi gözüküyor. Yani maçın bile önüne geçti diyebiliriz burada. Ya İspanya ya hakikaten çok ilginç bir takım. Buraya zaten turnuvanın en büyük favorilerinden biri olarak gelmişlerdi Gökçen'in ama grup karşılaşmalarına bakarsak birazcık o Euro performansının gerisinde kalan bir İspanya'yı görmüştük. Özellikle burada bizim sistemimize benzer forvetsiz oynamaları çokça eleştirilmişti. Ama burada özellikle Avusturya karşılaşmasına bakarsak bence Oyarzabal orayı iyi tamamladı diyebiliriz. Evet, grup karşılaşmalarında orası çok aksadı ama özellikle son 32 turuna baktığımız zaman bence Dele Puente oraya çözüm buldu diyebiliriz. Oyarzabal bence o kendi performansını yansıtmaya başladı burada. O sahte 9 performansından bahsediyorum. Burada Oyarzabal'ın da performansını yükseltmesi tabii ki de hücum performansı ve çeşitliliği anlamında İspanya'nın elini güçlendiriyor. Burada İspanya eğer ki kupaya uzanacaksa Tabii ki de burada 9 numarasından faydalanması gerekiyor. Lamine Yamal bir yere kadar sizi taşıyabilir. Tabii ki burada yardımcı parçaları da var. Özellikle Dani Olmo olsun. Ama baktığın zaman burada bir net 9 numarada gerekiyor bana kalırsa. O yüzden burada Oyarzabal'ın performansı da özellikle ilerleyen turlarda da İspanya anlamında karar merci olacaktır diye düşünüyorum Göksel'in.
0: Bir diğer karşılaşmada ise 2-0'lık ABD üstünlüğü Bosna Hersek turnuvadan elendi. Ya işin romantik bir yanını bir tarafa bırakırsak da elenmeyi hak eden bir Bosna Hersek vardı. 4 maçta Bosna Hersek'in aktif bir oyun oynadı. Sadece Katar maçı vardı. Geri kalan maçlarda bence çok iyi bir takım değildi. Ve turnuvaya veda ettiler. Şu Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde büyük bir eksik. Balogun kırmızı kart gördü. Diğer turlar için büyük sıkıntı. Diğer tur için daha doğrusu.
1: Evet, seninle söylediğim gibi burada hak eden taraf kazandı diyebiliriz. Evet, biz Türk milleti olarak birazcık bize yakın olan taraf Bosna Hersek'i destekliyorduk. Ancak maalesef Bosna Hersek bu turnuvada üst tura kalmasına rağmen grup aşamalarından sonra bir varlık gösterdiğini söylememiz çok güçtü. Seninle söylediğim gibi bir Katar'a karşı etkili oyunları oldu ama orada da bakarsak Katar özellikle kadro kalitesi olarak turnuvanın en tabiri caizse zayıf takımlarından birisiydi. O yüzden de burada yani hak eden taraf geçti diyebiliriz Amerika anlamında. Amerika iyi bir turnuva geçiriyor. Grup aşamalarında da zaten bizim karşılaşmamıza kadar gruptan lider çıkmayı garantilemişlerdi. O yüzden de bizim karşımızda biraz daha rahat ve rotasyonlu bir kadroyla çıkmışlardı. Bosna Hersek karşısında da bence hak ettikleri galibiyeti aldılar. Burada evet Balogun'un kırmızı kartı bence Pochettino'nun işlerini birazcık zorlaştıracaktır diye düşünüyorum. Çünkü yani Timothy Weah ve Haji Wright'ın da çok formda olduğunu söylememiz güç bence. Bizim karşılaşmamızda burada Weah ilk 11'de başlamıştı. Ancak bir varlık gösteremeyince Amerika'nın oyundan çıkarttığı ilk oyuncu olmuştu bizim karşılaşmamızda. Burada Balogun'un boşluğunu da bu iki oyuncunun çok fazla doldurabileceğini düşünmüyorum. Evet, burada kağıt üzerinde bakarsak Timothy Weah çok büyük bir oyuncu ve yani neredeyse kariyer olarak Balogun'dan daha iyi bile desek yeridir. Ama özellikle kulüp performansı bazında da son seneleri yani çok kafada soru işareti bıraktıran cinsten. Onun dışında baktığımız zaman turnuvada da çok iyi bir turnuva geçirdiğini söylememiz güç. O yüzden de burada Balogun'un yokluğunu bence Amerika bir üst turda hissedecektir diye düşünüyorum.
0: Ve turnuvanın en keyifli mücadelelerinden birisi Belçika-Senegal karşılaşması. 3-2'lik Belçika galibiyeti. 85. dakikada Senegal 2-0 öndeydi. 3-2 tamamlandı karşılaşma. Nasıl değerlendiriyorsun Belçika'nın turunu?
1: Ya burada herhalde skora en çok Beşiktaşlar üzülmüştür. Trossard meselesinden dolayı. Çünkü Sayın Önder Özen'in de bahsettiği gibi turnuvada anlaşılan isimler var ve bu takımlar elendikten sonra biraz daha işler ciddileşecek transfer anlamında gibisinden bir açıklama yapmıştı geçtiğimiz hafta. O isimlerden birisi Almanya'nın yedek kalecisi Nübel'di. Diğeri de Belçika'daki Trossard'dı. Tabi burada o yüzden Beşiktaşlılar da geçtiğimiz akşam Senegal'in kazanmasını bekliyorlardı ki işler ilk 85 dakika aslında tam da istedikleri gibi gidiyordu. Ancak baktığımız zaman burada Belçika inanılmaz bir geri dönüş imza attı. Ya bu seneki turnuvadaki herhalde en büyük geri dönüştü desek yeridir. Burada Yuri Tielemans'ın bence inanılmaz bir performansı vardı. Burada öte yandan Lukaku'ya da ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Herkes artık Lukaku'ya bitti gözüyle bakılırken hatta ligimizdeki 3 büyük takıma da yazıldı bu transfer döneminde ve ya ben böyle sosyal medyada yorumlara bakarken kendisi hakkında hiç olumlu yorum görmedim bile neredeyse. Yani Lukaku'dan bahsediyoruz burada. Kalıbıyla her zaman bizim ligimizde iş yapabilecek bir oyuncu ki burada Senegal defansını da inanılmaz zorladı bana kalırsa karşılaşmada. O yüzden de yani eğer ki takımlarımızdan biri alırsa da burun kıvırmamamız gereken bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Lukaku'nun özellikle Trossard'la beraber de bence birbirlerini iyi tamamlayan bir ikili olduğunu da düşünüyorum. Burada tur Senegal'in hakkıydı desem yani çok fazla katılır mısınız bilmiyorum ama yani sanki Belçika özellikle ikinci yarıda oynadığı oyununu turu biraz daha hak etti gibi geldi bana. Ki zaten turu geçen tarafta burada Belçika oldu. Ama ya Senegal'e üzülmedim desem herhalde yalan söylemiş olurum. Çünkü ya burada hem bir Beşiktaş taraftarı olarak hem de ya bir futbol sever olarak bence Senegal'de iyi bir performans gösterdi ki yani son 5 dakikayla 2-0 önde giriyorsunuz. Ardından 2-2 uzatmaların da sonunda gelen bir golle beraber turnuvadan eleniyorsunuz. Hakikaten çok kaotik bir son oldu Senegal için de.
0: Ve bir başka mücadelede İngiltere, Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaşmasında Kongo sürprize imza atmak istedi. 1-0'da öne geçti ama koruyamadı skoru. Harry Kane'in attığı gollerle İngiltere turu geçen taraf oldu. Nasıl değerlendirirsin?
1: Ya bir diğer trajik son da aslında burada. Yani özellikle az önce Bosna Hersek için şunu demiştim. Türk halkı olarak desteklediğimiz bir takım diye. Yani aslında Türkiye'den sonra herhalde şu an Türkiye'de en çok gündem olan, en çok desteklenen takım Demokratik Kongo'dur diye düşünüyorum. Özellikle bu hamam böceği akımıyla beraber ülkemizde ciddi kitlelere ulaşmış bir takımdı ki ya ilk 75 dakikaya da bakarsak hakikaten burada hepimizi heyecanlandıran bir Kongo vardı ve hepimizin aklına o acaba mı ihtimali getirmişlerdi. Ya burada İngiltere'yi eleseler herhalde turnuvanın en büyük sürprizi olacaklardı. Ve buna da çok yaklaşmışlardı. Yani inanılmaz bir savunma performansı gösterdiler. Özellikle ilk yarıda, yani burada İngiltere o kapalı savunmayı açmakta ciddi derecede zorlandı. Zaten burada İngiltere özellikle geriye düştüğü karşılaşmalarda kapalı savunmayı çok iyi açabilen bir takım değil. Tuchel'in öğrencilerinden bunu geçtiğimiz yıllarda da görmüştük. Ama baktığımız zaman burada hak eden taraf İngiltere miydi? Yani bence tartışırım. 51'e 49 gibi geliyor bana Göksel'in. Burada Demokratik Kongo'da bence gösterdiği o heyecanla, o performansla beraber turu geçseydi herhalde kimse burada ya İngiltere nasıl eğlendi, Kongo nasıl üst sıra çıkıyor demezdi. Ya hakikaten burada bir inanmışlık ve adanmışlık vardı Kongo adına. Hakikaten kendilerinden beklenenin çok çok üzerine çıkan bir performans. O yüzden de ben buradan kendilerine tebrik etmek istiyorum. Hakikaten bizim ikinci çocuklara yazık oldu demek istiyorum burada Kongo adına. Yani burada keşke üst sıra çıksalardı. Turnuvaya en çok renk veren takımlardan birisiydi bana kalırsa bu sene. O yüzden de ya herhalde bu son 32 turunda en çok üzüldüğüm takım Demokratik Kongo oldu.
0: Ve bir başka eşleşmede ev sahibi Meksika, Ekvador'u 2-0'la geçmeyi başardı ve Meksika İspanya ile birlikte gol yemeden turnuvayı sürdüren bir diğer takım konumunda. Nasıl değerlendiriyorsun Meksika'yı?
1: Evet, Meksika aslında herkesin beklentisinin aksine çok iyi bir şekilde ilerliyorlar. Özellikle hücum performansı açısından çok iyi bir takım olduklarını bize neredeyse her maçta gösteriyorlar ki Quaranones yani inanılmaz bir turnuva geçiriyor. Turnuvadaki ilk golü atmıştı kendisi. Bu turda da golünü atmayı başardı. Raul Jimenez de gerçekten birbirlerini çok iyi tamamlıyorlar burada. O yüzden de ben Meksika'nın bu performansının çok fazla sürpriz olduğunu düşünmüyorum burada. Tabii ki bir ev sahibi avantajları da var kendilerinin. Ama baktığımız zaman bu hücum performansının yanında hakikaten de ya inanılmaz bir savunma performansı. Yani 4 maç geçti hala bu takım gol yemedi. Ki yani gol yiyecek gibi de durmuyorlar Göksel'in. Yani hakikaten çok iyi bir savunma performansı. Ya tabii ki burada Ekvador kendilerine göre birazcık güçsüz bir takım yani kağıt üzerinde. Burada Moises Caicedo dışında çok fazla şu an için iyi bir topçuları var desem birazcık zorlanırım. O yüzden de ya tabii ki burada savunmada Incapié falan var ama ya baktığın zaman burada takımı taşıyan isim Caicedo. O yüzden de tek başına zorlandı burada Caicedo da. O yüzden burada turu geçmesini zaten Meksika'nın geçmesini bekliyorduk ama ya baktığımız zaman da 4 maçta gol yemeden geçiyorlar. Hakikaten inanılmaz bir performans.
0: Ve Fransa'da İsveç karşısında 3-0 kazandı. Rahat bir tur geldi beklendiği üzere Fransa'dan.
1: Evet, yani Fransa'da turnuvanın en formda takımlarından birisi, özellikle Mbappe ve Dembele önderliğinde. Burada Mbappe zaten Messi ile beraber gol krallığına yarışıyor ki Dembele de özellikle Norveç karşılaşmasında inanılmaz bir karşılaşma geçirmişti. O yüzden de burada bana kalırsa şu an için turnuvanın en büyük iki favorisinden birisi Fransa. İsveç'i de 3-0 gibi rahat bir skorla geçmeyi başardılar ki zaten hepimiz bu karşılaşmadan bir Fransa galibiyeti bekliyorduk ama yani baktığın zaman hakikaten de ya özellikle hücum anlamında inanılmaz bir çeşitlilik. Belki de hiçbir milli takımda olmayacak bir rotasyona sahipler. O yüzden de ya burada bana kalırsa turnuvanın kadro kalitesi olarak en büyük favorisi Fransa ki oynadıkları oyuna da bakarsak bence yine en büyük iki favorisinden birisi ki ya burada ben bir adım daha öne yazarım, hatta en büyük favorisi demek istiyorum. Hem oynadıkları oyun bazında hem de kadro kalitesi anlamında yani hakikaten ya bu milli takımı durdurabilecek bir takım da çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Yani burada kendilerine üstünlük kurabilirse bence sadece oyun sertliği olarak Arjantin bir üstünlük kurabilir gibi geliyor. 2022'ye benzer bir performans göstererek. Onun dışında yani bu milli takımı çok fazla durdurabilecek bir etken olduğunu düşünmüyorum bu turnuvada Gökten'im.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Bir diğer tarafta da fil dişi sahili Norveç'le karşı karşıyaydı. 2-1 kazanan taraf Norveç oldu. Son dakikada Haaland'ın attığı golle Norveç yoluna devam eden taraf oldu.
1: Evet, burada aslında Norveç de iyi bir turnuva geçiriyor desek yeridir Haaland'la beraber. Haaland'ın da bu ilk dünya kupası ki kendisi de gol krallığında şu anda Mbappe ve Messi'den sonra ikinci sırada gelen bir isim. O yüzden de yani özellikle hücum... Yani tekrar hücuma değinmek istiyorum. Yine hücum çeşitliliği anlamında burada fil dişi sahiline göre daha iyi olan taraf Norveç'ti. Ki hücum hattının katkılarıyla beraber de burada maçı kazanmayı başardılar. Ancak burada Norveç'te ben başka bir ismi ön plana çıkartmak istiyorum. Patrick Berg. Yani hakikaten geçtiğimiz sezonun başında da takımın başında Ole Gunnar Solskjaer varken de kendisini takımda görmek istiyordu. Yani inanılmaz bir kariyer gelişimi. Bodo Glimt'le beraber zaten çok iyi performanslar gösterdiğini görmüştük. Avrupa Ligi'nde yarı final oynadı o takımla beraber ve o gelişimini sürdürmeye devam ediyor bu Dünya Kupası'nda. Ya hakikaten çok iyi işler çıkardığını söylesek yeridir. Bence fil dişi sahili karşılaşmasının da ana yıldızı burada Haaland'dan ziyade yine Patrick Berg oldu ve orta sahadaki dinamizmiyle beraber fil dişi sahili karşısında turu getiren baş isim oldu desek yeridir herhalde kendisi için.
0: Ve bir diğer mücadele Hollanda-Fas mücadelesi, penaltılarda kazanan taraf Fas oldu. Bono karşılaşmada öne çıkan isimdi.
1: Ya o karşılaşma benim açımdan çok garip bir karşılaşma Göksel'in. O karşılaşma sırasında Amerika'dan Hollanda'ya dönüyordum aktarma uçuşum için ve maçın tam penaltılara gittiği anda uçağımız kalktı. Ya uçakta derin bir sessizlik oldu. Pilot anons etti Fas'ın turu geçtiğini. Ya hakikaten de çok ilginç bir andı. Çünkü ya hakikaten küfürler falan havada uçuştu. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Bir uçuş sırasında bu kadar hooliganizmin olduğunu. Ya tabii ki bu doğal. Yani uçağın %80-85'i Hollandalı taraftarlar oluşturuyordu. Uçak Hollanda'ya gittiği için ama burada Fas'ın turu geçmesini sürpriz olarak değerlendirmiyorum. Bence Fas zaten daha iyi olan taraftı turnuva genelinde Hollanda'ya kıyasla. Burada evet Hollanda karşılaşmada öne geçti ve uzatma dakikalarında gelen Fas golüyle maç uzatmalara taşındı. Ama burada Hollanda turu geçse benim açımdan daha sürpriz olurdu. Çünkü ya baktığımız zaman Fas özellikle 2022 Dünya Kupası'ndan beri üstüne koyarak devam etmeye, gelişmeye devam ediyorlar. Burada hakikaten Lamine Yamal da milli takım tercihini Fas'tan yana kullansa herhalde yani şu anki kadroyla beraber yani turnuvanın en büyük favorilerinden birisi olurdu.
0: Tabii en büyük sürpriz diyebiliriz herhalde Paraguay. Almanya'yı elemeyi başardı. Paraguay'ın yolunu nasıl değerlendiriyorsun?
1: Yani hakikaten inanılmaz bir turnuva geçiriyor Paraguay'da. Bizi yenerek üst tura çıktı onlar da turnuvanın ikinci karşılaşmasında en iyi üçüncüler arasına girerek. Burada Almanya karşısında kendilerine çok fazla şans vermiyordum. Yani doğruya doğru konuşmak gerekirse karşılaşmada öne geçen taraf da oldular. Burada Almanya beraberliği yakaladı ama ya baktığımızda Almanya bile Paraguay kalesine gitmekte karşılaşma özelinde ciddi derecede zorluk çekti Göksel'in. Yani ben bu kadar tutuk bir Almanya göreceğimizi düşünmüyordum bu karşılaşmada. Burada Gustavo Alfaro'ya bir parantez açmamız gerekiyor Paraguay teknik direktörüne. Ya hakikaten turnuvaya gelmeden önce de burada Amerika kıtasında favori takımları yendiler. Bu turnuvaya geldiklerinde kendilerinden çok fazla bir beklenti yoktu. Ama hakikaten de inanılmaz bir turnuva geçiriyorlar. Burada turnuva genelinde bizi de yendiler. Almanya karşısında penaltılarda ki yani çok kaotik penaltı atışları oldu Göksel'in. Sen de izledin zaten hakikaten de yani Paraguay ilk 5 penaltıda da işi bitirebilirdi ama özellikle Sanabria ve Balbuena'nın penaltıları burada birazcık Paraguay taraftarına da saç baş yoldurmuştur diye tahmin ediyorum ama burada tabii ki futbolun cilvesi olsa gerek turu geçmeyi de başardılar. Jonathan Tah'ın kaçırdığı penaltının ardından Canale'nin golüyle beraber.
0: Ve bir diğer eşleşme Brezilya-Japonya arasındaydı. Japonya 1-0 öne geçti ama skoru koruyamadı. Brezilya geri dönmeyi başardı ve yoluna devam ediyor Brezilya.
1: Ya ilk yarıya bakarsak Göksel'in herhalde Japonya'nın turu geçeceğini varsaydı bütün futbol kamuoyu, ki ben de öyle düşünüyorum. Çünkü ya Japonya golü attıktan sonra da Brezilya özellikle o kapalı savunmayı açmakta ciddi derecede zorlandı. Burada Cunha'nın çabaları yeterli olmadı diyebilirim ilk yarıda. Ya ilk yarının ardından ben Brezilya'nın da bir çözüm bulabileceğini düşünmüyordum. Ama burada Casemiro o savunmayı kırmayı başardı. O savunma direncini Casemiro ile kırdı Brezilya, ki ardından da uzatma dakikalarına gelen Martinelli golüyle beraber de turu geçen taraf Brezilya oldu. Ya burada Japonya'ya birazcık yazık oldu demek istiyorum. Çünkü ya oynadıkları oyunla hakikaten ya 4 karşılaşmada da herhalde bütün futbol severlerin kalbine işleyen bir takım oldu desek yeridir Japonya için. Hem sahada taraftarlarıyla, özür diliyorum, hem sahada oyuncularıyla hem de tribüne taraftarlarıyla hakikaten de bu Dünya Kupası'nın renkli ülkelerinden birisi olmuştu Japonya, ki burada ilk yarıda oynadıkları oyuna bakarsak da üst tura geçmesini öngörüyorduk aslında, ama burada maalesef demek isteyeceğim, çünkü bu karşılaşmada Japonya'yı destekliyordum kişisel olarak. Maalesef ki Brezilya'nın turu geçtiğini gördük.
0: Kanada'ya ne diyorsun peki? Kanada'da Güney Afrika karşısında kazandı. Grup aşamasında en keyifli futbol oynayan takımlardan da, ama son 32'de zorlandıklarını gördük.
1: Evet, yani son 32'de zorlandılar. Kanada aslında Dünya Kupası'na iyi bir giriş yaptı. Özellikle onlar da hücum hattıyla ön plana çıkan bir takımdı. Burada Jonathan David de ve Kyler'in iyi performans göstermişlerdi grup aşamasında, ama Güney Afrika'ya karşı zorlandılar. Ki Güney Afrika'da aslında ilk karşılaşmaya bakarsak herhalde turnuvanın en kötü takımlarından birisidir demiştik. Ama burada üst tura çıkmayı başarmışlardı. Karşılaşma da aslında nispeten ya kağıt üzerinde sıkıcı bir karşılaşmaydı. Yani burada uzatma dakikalarına gelen gole kadar aslında çok fazla bir aksiyon da görmedik karşılaşmada, özellikle ilk yarıda. Ama karşılaşmanın geneline bakarsak burada turu geçmeyi hak eden tarafın Kanada olduğunu söylesek herhalde yanılmış olmayız Gökseren.
0: Bir dinleyicimiz diyor ki, selamlar, bence de çok iyi turnuva oluyor. Benim beğenmediğim ve maçı etkileyen verilen verilmeyen kötü hakem kararları var diyor. Nasıl değerlendiriyorsun turnuvada hakemlerin performansını Eralp?
1: Ya ben özellikle şunu çok beğendim Göksel'in. Bunu MLS'de çok sık görüyorduk zaten. VAR kararlarının ardından hakemin mikrofon üzerinden bütün stada duyuru yapması. Ya benim şahsi olarak belirtmem gerekirse ben bu özelliği çok beğendim. Ya bunu dediğim gibi MLS'de görüyorduk. Ya umarım ilerleyen yıllarda da yerel liglerde de bu özelliği görürüz. Ya çok fazla hakem hatası oluyor mu? Evet, yani bazı göze çarpan hatalar oluyor. Ama ya bunu genele vurursak bence... Ya genel olarak bence iyi hakem performansları da izliyoruz. Özellikle ya bizim Paraguay karşılaşmasındaki hakemimiz de ya burada özellikle Türk taraftarlar nezdinde ciddi derecede sempati kazandı turnuvanın ardından.
0: Yani Eralp, onu diyecektim tam, o açıklama olayı denilince onun yıldızına denk geldin sen zaten yerinden yani.
1: Evet evet, yani ben de ilk defa tribünle duyunca bir şaşkınlık geçirmiştim, ki böyle bağıra bağıra şey yapınca ya hakikaten de inanılmaz hype'a girmiştik sevgili Can'la beraber. Ama maalesef o maçta da ister istediğimiz gibi gitmedi ardından.
0: Peki bugünkü karşılaşmalara baktığımızda son 32'yi bugün sonlandıracağız. Avustralya ve Mısır karşı karşıya gelecek. Hangi tarafı tura daha yakın görüyorsun?
1: Ya burada Avustralya aslında turnuvaya birazcık underdog takım olarak girmişlerdi. Ardından ilk karşılaşmada bizi yenince burada belli olarak bir takım beklentilerde yükseldi kendilerine karşı. Keza Mısır'a da baktığımız zaman aslında iyi bir grup aşaması geçirdiler desek yeridir herhalde. Burada henüz yenilgileri yok grup aşamasının ardından kendilerinin. O yüzden de bu karşılaşmada yani her şey olabilir gibime geliyor. Yani aslında iki birbirine denk takım karşılaşacak desek yeridir burada. O yüzden de bir şey kestirmenin çok zor olduğunu düşünüyorum. Özellikle ya beşli savunmayı ben Mısır'ın nasıl açacağı konusunda ciddi derecede tereddütlerim var. Çünkü ya Mısır hücum hattına baktığımızda evet, çeşitlilik anlamında hakikaten zengin bir hücum hattı. Özellikle burada 9 numaraların Omar Marmut olduğunu varsayarsak hakikaten de iyi bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Ancak burada Avustralya'nın iyi savunma performansı ve o kale önüne çektikleri seti Mısır nasıl aşacak bu karşılaşmada, ben gerçekten merakla bekliyorum. Burada karşılaşmanın bence belirleyici unsuru Avustralya'nın defansı olacak hepsinin.
0: bir dinleyicimiz selamlar Göksel, İtalya'da da vardı sanki demiş. Evet evet, yani MLS'de başladı, birçok ülkede kullanılmaya başlandı. Bundesliga 2 olsun, Bundesliga olsun. Ama oralarda sıkıntılar şu, yani evrensel bir dille açıklanmıyor. İngilizce açıklanmıyor. İtalyanca, işte Bundesliga'da Almanca açıklanıyor. Şey çok kötü oluyor yani. Şimdi tribünden tepki geliyor ama biz anlayamıyoruz el harp maçı anlatırken.
1: Evet evet. Ve şey yani mesela hakem yine İngilizce olarak bahsediyor bundan ama atıyorum bu karşılaşmalarda tamamen parazi söylüyorum. Paraguay Almanya oynuyor. Tribünde İngilizce bilmeyen %60-%70'lik bir taraftar kesimi de var. O yüzden burada herkes birbirine bakıyor böyle reaksiyon anlamında ne karar verdi ne karar verdi diye. O da hakikaten birazcık burada işleri eğlenceli noktaya getiren bir etken bana kalırsa. Yani ligimizde görürsek bu kuralı hakikaten nasıl olur? Özellikle dolu tribünler altında, yani 4 büyük diye bahsettiğimiz kulübün karşılaşmalarında hakikaten böyle eğlenceli anlara sahne olabilecek bir evet, yenilik olur hatta, diye düşünüyorum
0: hatta
1: bugün.
0: Hatta Eralp ilk maçta Güney Afrika maçında oyuncu da anlamamıştı yani. Sampaio o kadar kötü.
1: Evet evet, hatırlıyorum yani, o yüzden de burada birazcık oyuncuları da dumura uğratan bir yenilik oldu bu hakemin sesli olarak bahsetmesi. Ya burada evet bazı ligler artık yavaş yavaş gelmeye başladı ama oyunculara çok aşina olmadığı bir yenilikti bu.
0: Ve bir diğer karşılaşma bugünkü Arjantin. Yeşilburun Adaları ile karşı karşıya gelecek. Messi inanılmaz bir turnuva geçiriyor gerçekten. Yeşilburun Adaları da sürpriz peşinde. Nasıl değerlendiriyorsun bu eşleşmeyi?
1: Ya senin de söyleyeyim mi? Burada Messi herhalde turnuvanın en favori, daha doğrusu turnuvanın en formlu iki oyuncusundan birisi burada. Mbappe ile beraber zaten gol krallığında yarışıyorlar. Ya hakikaten inanılmaz bir grup aşaması geçirdi. Turnuvaya zaten hat-trick ile başladı. Ardından iki gol buldu. Grubun son aşamasında yedek başladı Ürdün karşılaşmasında az süre almasına rağmen çok güzel bir frikik golü attı. Ya burada Messi back to back şampiyonluğu hakikaten istiyor. Evet, burada yan parçaları da iyi olan bir Arjantin'den bahsediyoruz. Fransa kadar kağıt üzerinde iyi bir kadroları olmasa da Messi'nin çevresinde iyi bir kurulmuş kadro var. Burada Messi'yi destekleyen 10 kişiden oluşan bir Arjantin kadrosu var. Hani futbolda bir tabir var ya, bir yıldız 10 asker diye. Hakikaten de burada işler birazcık Arjantin nezdinde buna çıkıyor. Evet, kağıt üzerinde büyük isimler var burada. De Paul olsun, McAllister olsun. Ama bu takımın net bir şekilde yıldızı Messi ve burada Messi'yi korumaya yemin etmiş 10 tane askerden bahsediyoruz. O yüzden burada ben Arjantin'in rahat bir eşleşme geçireceğini düşünüyorum Yeşilburun Adaları karşısında. Ya ben çok büyük bir sürpriz olmazsa da burada Arjantin'in finale çıkacağını düşünüyorum zaten Göksel'in. Yani grup aşamasında oynadıkları oyunla bunu kanıtladılar bence. Ve Messi'nin o tekrardan belki de son Dünya Kupası'nın olması ve bir şampiyonluk daha istiyor olması burada bence ana etken olacaktır bu turnuvada. Sadece Yeşilburun karşılaşması için söylemiyorum bunu. Genel olarak turnuva nezdinde söylüyorum. Ya bence burada Messi o back to back şampiyonluğu istiyor ve buna engel olabilecek tek takım bana kalırsa tekrardan Fransa olacak.
0: Ve son 32'nin son karşılaşmasında da Kolombiya ve Gana karşı karşıya gelecek. Benim grup aşamasına en beğendiğim, en keyif aldığım takımlardandı Kolombiya. Gana da gerçekten dirençli bir takım. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun?
1: Yani kesinlikle seninle söylediğim gibi iki takımında çok iyi hücum hattı var. Ya burada Ames Rodriguez yani artık yaşı 35'e dayandı ve ya kulüp bazında artık son ya 5-6 senesi kayıp olan bir adamdan bahsediyoruz ama ya milli takım düzeyinde oynadığı oyuna bakınca da ya hakikaten 2014 Brezilya'daki Ames Rodriguez'i hala sahada izliyoruz gibi geliyor. Yani Kolombiya benim de izlediğim en zevkli takımlardan birisi bu turnuvada. Savunması olsun, orta sahası olsun, hücum hattı olsun, hakikaten de ya birbirini çok iyi tamamlayan bir takım. Evet, burada Gana'nın da etkili silahları var. Özellikle Semenya olsun, Ayem olsun, orta sahada Thomas Partey olsun ama ya karşılarında da hakikaten turnuvanın en iyi takımlarından birisi var ve burada az önce bahsettiğimiz Arjantin ve Kolombiya'nın bu akşam kazanacağını varsayarsak, iki takımın da fire vermediğini varsayarsak da ya son 16'da hakikaten çok güzel bir eşleşme izleyeceğiz burada Kolombiya ve Arjantin bazında. Ya benim bu turnuvada en beğendiğim takımlardan birisi az önce de belirttiğim gibi Kolombiya. Hakikaten de ya hakikaten izlerken böyle çok zevk aldığım bir takım. O yüzden de ben bu akşamdan da bir Kolombiya galibiyeti bekliyorum Gana karşısında.
0: Peki. Eral, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim Gökten'im. Sana da yayınlar dilerim ayrıca.
0: Teşekkür ediyorum. Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, hattımızda Yunus Aydın var. Yunus, hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. İlk olarak basketbolla başlayalım. Dün 12 dev adam Bosna Hersek karşısında zorlu bir deplasmandı gerçekten. Kazanan taraf oldu. Aslında çok rahat bir maç olmadı bizim için ama kazanmayı başardık. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı?
3: Yani dediğin gibi aslında çok daha kolay bir maç bekliyorduk. Gerçekçi olmak lazım. Bizim için hani hedef maçımızdan çok daha öte bir kolay başlayacağımız ve bütün çeyreklerde maksimum üstünlüğü kuracağımızı düşündüğümüz bir maçtı. Öyle olmadı. Öyle olmadı. Yani 82-75 sahadan galip ayrılsak da aslında yani namalubuz. Gruplarda 5'te 5'iz. Bununla alakalı hiçbir problem yok ama hani oyun gücümüzün birazcık aslında tartışıldığı cedi 36 dakika kesintisiz oyunda tutmak zorunda olduğumuz bir maç oldu. Ya aslında baktığında rakibimizin 90'lı sayılarda kazandığı maçlar var. Ergin Hoca aslında savunma oyununu cedi de uzun bir süre oyunda tutarak rakibi 75'te tutmayı başardı ama bizim beklediğimizden daha güç gösterisi yapamadığımız, aslına baktığın zaman daha fazla eleştiri yapabileceğimiz bir oyuncu vardı. Yine kazandık, evet, 5'te 5'iz. Dediğim gibi bu konuda hiçbir problem yok ama eleştiri vardı bence. Birçok eleştiri yapabileceğimiz bir durum var. Sadece Ergin Hoca'ya bence ekstra bir parantez açmak lazım. Onların istediği gibi bir oyunla başladı ve onların bize göre daha rotasyonlu, çok doğru bir zamanda yüksek oyuncu profilimizi doğru anda oyuna sürerek bence rahat bir şekilde aslında maçın sonunda maçı aldı. Yani kazanabileceğimizden ben hiçbir an şüphe etmedim. Oyunun hep mutlak üstünüydük ama baştan itibaren farklı bir şekilde kazanabilme potansiyelimiz bir maçı daha fazla oyunumuzda depo göstererek ya da bizi yani Eurobasket sürecinde de işte sürekli konuşuyorduk Almanya maçına kadar. Onlar da buraya geldi. Biz de oraya gittik ama biz daha fazla zayıf yanlarımızı göstererek gittik diye. Dün de oyun özelinde aslında öyle oldu. Birazcık oyunumuza eleştiri yapmak lazım diye düşünüyorum. Oyunumuzu daha fazla geliştirmemiz lazım. Çünkü artık Cedi gibi yani NBA merkezi olduğunu düşündüğümüz oyuncularımız daha çok Avrupa'da, daha çok bir arada olacaklar. Alperen'i bir kenara tabii ki ama bu oyuncu grubunun bu tarz elemelerde, çünkü hepimiz biliyoruz NBA oyuncuları bu tarz eleme maçlarına zaman zaman gelmek istemiyorlar. İşte çeşitli bahaneler sunuyorlar. NBA'deki 80 hatta playoff oynuyorlarsa daha fazla süren maçları yoğun tempoyu bahane göstererek takıma entegre olmuyorlar ama biz daha çok artık Avrupa merkezli bir takım olduk ve Ergin Hoca da eğer Panathinaikos'tan sonra işte şu an adı geçiyor Real Madrid'de çalışmayacaksa daha odağı milli takım olacak bir dönemdeyiz. Daha fazla bir arada olacağız. Bu da oyunumuzu elbette geliştirecektir ama dün itibariyle oyunumuzu elbette geliştireceğimiz şeyler var.
0: Peki bir diğer tarafta tabii bireysel olarak performanslar. Alperen Şengün yani oyunun bir bölümüne ağırlık koymak istedi ama pek istediği ağırlığı koyamadı. Tarık Biberoş keza ritmi bir türlü yakalayamadı.
3: Yani tabii şimdi Alperen Şengün aslında Ergin Ataman'ın açıklamasına baktığında şöyle söylüyor. Yani hücumda Alperen Şengün ikinci yarıda daha etkili kullandık diyor. Özellikle boşluklar kaçırmamıza rağmen iyi basketbol oynadık dedi Ergin Hoca. Biz de savunmayla kazandık. Yani oyuncularımızın hep bir şekilde hücum üstünlüğünü gösterip bu kalitemizi sahaya yansıttığımız bir oyun dersek çok gerçekçi olmaz. Yani Ergin Hoca'nın da söylediği gibi Bosna Hersek tarafı gerçekten iyi bir basketbol oynadı. Ama pazartesi günü İsviçre'de kendi sahamızda oynayacağız. Grubu 6'da 6 ile bitirmek çok önemli şüphesiz. Ama beklediğimizden zor bir maç oynamamızın ana sebebi hani senin de az önce bahsettiğin Alperen gibi hani bizim süperstar olarak adlandıracağımız oyuncularımızdan net bir şekilde maç boyunca yararlanamamamız oldu. Kritik anlarda iyi oynadılar mı? Oynadılar. Evet, Alperen maç sonunda iyiydi. Ama bizim beklediğimiz şey hani senin de söylediğin gibi biz devre arasında 5 sayı geride girdik. Yani biz 5 sayı geride girmek yerine 12-13 sayılarda önde bitirebileceğimiz bir maçtı. Biz bu şekilde oyunu domine edip minimum yara alarak gitmeyi istiyoruz. Yani bu işin sonu hani işte dünya şampiyonası ise olimpiyat ise Eurobasket ise hani yani biz oralarda yeniden yani çünkü şu an baktığım Avrupa'nın en iyi takımı olarak gösteriliyoruz. Birçok otoritede FIBA'da ama dün oynadığımız oyun bunun muadili bir oyun değildi. Tabii ki çok hani bireyselle konuştuğumuz için söylüyorum. Cedi de maç sonunda söyledi. Yani Bosna Hersek'te forma giymek Cedi için de hani güzel bir an olmuş. Maç sonunda da şöyle dedi Cedi. Yani gerçekten harikaydı. Bosna Hersek'te tekrar oynayabildiğim için çok mutluyum. Benim için kesinlikle güzel bir an oldu. Tabii ki galibiyeti aldığımız için de mutluyum diye. Tabii ki Cedi için de ikisi de önemli olan bir maç. Belki Ergin Hoca Cedi 36 dakika oyunda tutarak bu anlamda da Cedi'ye bir jest yapmış olabilir. Çünkü Ergin Ataman'ı biliyoruz. Oyuncu ilişkileri çok yüksek olan bir koç. Yani buna kulüp bazında birçok örnek verebilirim. Türkiye'de çalıştığı zamanlarda işte mesela Carlos Arroyo gibi, Shane Larkin gibi, Garim

0: Williams gibi oyuncularla birebir zamanında hep, yani oyun kurucularla hep çok iyi ekstra anlaşıp hatta bütün oyun kurucularıyla birebir de tatile gitmiş bir hoca aileleriyle vesaire. Oyuncu iletişimine çok önem veriyor. Cedi o pozisyonda olmasa da Cedi'ye de bence dün Boston Ersek maçında böyle bir jest yaptı hocam.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Ergin Ataman'ın yani maç içerisinde de oyunculara sinirlendiği anları gördük. Özellikle buradan nasibini alan Şehmus Azer vardı.
0: Yani kesinlikle. Hani Şehmus hani en gergin anına geldi hocanın. Yani tam da oyunda böyle Ergin hocanın çizdiği iki setten de mola dönüşünde yararlanamadıktan sonra Şehmus'un oyundan çıkması. Hani Şehmus da bir şey demek istiyor aslında orada diyecek mi ama Ergin hoca zaten o en kızgın halindeydi adeta. Ya Ergin hoca çok başka bir hoca. Yani ben hani bence Türkiye basketbol tarihinin yani en iyi antrenör olduğunu düşünüyorum. Yani buna hani bir Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş tarafsız bakmak lazım. Kendisine maddi olarak imkanların verildiği bütün sonuçlarda. Yani bakıyorsun işte Panathinaikos, bakıyorsun Anadolu Efes. Yani Galatasaray'da yarı bütçeyle bile ne final serileri oynadığını hepimiz hatırlıyoruz. Efes'te ve Panathinaikos'ta da kendisine şans geldiğinde yani hatırlayalım. Pandemi döneminde o sezon yarıda kalmasaydı EuroLeague'de yani şampiyon olacaktı. Üst üste 3. seneye ambargo koyacaktı. Sonrasında Panathinaikos'u yıllardır yani bir sene öncesinden Panathinaikos 20 takımlık ligde yanılmıyorsam ya 18 ya 19. olmuştu. Yani geldi oradan dedi ki Atina'da hani ya dedi ki biletlerinizi hazırlayın. Biz dedi Final Four oynayacağız yani şampiyon olacağız. Hatta sonrasında kendi de bunun hani aslında o gün inanmadığı bir iddia olduğunu ama o çıtayı oraya koymak zorunda olduğunu söylemişti. Ve sonrasında hem ligde hem de EuroLeague'de şampiyonluğu getirdi. Bizim için de çok büyük bir şans. Yani defalarca kez bu konuda hani Ergin Hoca milli takımda daha önce de çalıştı. Daha önce şu anki mevcut federasyonla gerginlikleri de vardı. Bunu da hallettiler. Sonrasında yeniden göreve geldi. Bence hani uzun yıllar Türkiye basketbolunun başında olmaya devam etmesi lazım. Bizim için çok çok önemli bir hoca. Kulüple alakalı şeyleri dışarıda bırakarak söylüyorum. Dediğim gibi onların hiçbir önemi yok. Zaten dönemde bir problem vardı hatırlıyorsun Ali Koç döneminde. Ya yani Ergin Hoca Galatasaraylı zamanında yaşadığı problemlerden dolayı Fenerbahçe'yle Ergin Ataman çalıştığı sürece milli takıma oyuncu göndermeme durumu vardı Fenerbahçe'nin. Bu da ekarte edildi. Bu problem de çözüldü. Yani dün Şehmus konusunda da ya hoca gergin bir hoca zaten bunu hep biliyoruz. Ergin Ataman yani gerçekten Türkiye basketbolunun hani hem sinirli hem de başarılı hocalarından bir tanesi. Ergin hocanın hani yani kızdığı yerde gül biter diyelim. Çok başarılı bir antrenör bence. Türkiye basketbolda ona sahip olduğu için bence çok şanslı.
2: Kulüp olarak nasıl bir yol izleyeceğini düşünüyorsun Ergin Ataman'ın? Çünkü Panathinaikos'la yolları ayırdı artık.
0: Yani evet aslında Ergin Hoca için de zor bir dönem oldu. Yani bunu kabul etmek lazım. Çünkü Panathinaikos'un çok zor bir başkanı var. Gerçekten çalışması çok zor bir başkan. Yani Ergin Hoca'nın da bundan pozitif anlamda ya da negatif anlamda çok fazla hani hem nasiplendi hem de kendisine negatif anlamda çok fazla şey kattı olmuştur. Ergin Hoca'yla da hani birebir konuşan röportaj yapanlar bunu bilir. Zamanında da anlatıyordu. Şimdi Real Madrid konuşuluyor. Yani Real Madrid'in listelerinden evet yani birinde var ama ne kadar önlerde ben bu konuda çok emin değilim. Şimdi Scariolo sürecinden sonra 3 aday var. Birisi Perasovic, diğeri Sfalopoulos, diğeri de Ergin Ataman. Ama bence senelerdir bu işin başında olan yani Redondo, Paco Redondo hani Pablo Laso döneminde de çok uzun süre biliyorsun yardımcılık yaptı. Yani şimdi İspanyol medyasına baktığında Paco en büyük aday. Ama hani bizde şu an baktığında Ergin Hoca'nın da listede adı geçtiği söyleniyor. Bana Ergin Ataman Real Madrid birlikleri çok olabilir gibi gelmiyor. Ben hocanın sıcak yaklaşacağını düşünüyorum. Çünkü kendisi daha önce Türk basketbolunda, İtalya basketbolunda, Yunan basketbolunda defalarca kez bu başarıları sağladı. Yani NBA'de olmasının çok mümkün olmadığını biliyor. Daha önce bunu Oktay Mahmut'u da söylemişti. Yani NBA çok başka bir şey istiyor sizden. Gelip bu sistemin bir parçası olmanızı. Hatta Ergin Hoca ile ben de röportaj yaptım. Yani yardımcı, Ergin Ataman işine gidip NBA'de yardımcı antrenör, sponsorunun yardımcısı olması vesaire çok mümkün değil. Yani Ergin Hoca bu egoda bunu kabul etmez. Hani o sistemin bir parçası olmaz. O yüzden mutlaka Avrupa'da devam edecektir ama Real Madrid'e göre yani bana çok olası bir ihtimal gibi gelmiyor. Bence Real Madrid kariyeri olmayacak. Ben Ergin Hoca için yani bir sene dinlenmesinin hani kendisi için de faydalı olduğunu düşünüyorum. Milli takım süreci de var zaten ama hani bunu yapar mı? Çok mücadelenin içinde bir hoca yoksa her şekilde bir anlaşma sağlar mı bunu bilmiyorum ama bence Ergin Hoca için doğrusu hani Panathinaikos sürecinden yıprandıktan sonra da bir sene dinlenmesi ve milli takıma kanalize olması yaklaşan şampiyonlar için bizim için zaten en iyisi olur.
2: Peki tabii basketbolla ilgili transfer haberleri de var, özellikle Shane Larkin. Nasıl yorumluyorsun Fenerbahçe'de diyebiliriz artık Larkin için.
0: Kesinlikle Larkin Fenerbahçe için çok da ciddi bir

0: baktığında Fenerbahçe basketbolunun tarihine, yani Scottie Wilbeck'in, Bobby Dixon girişimi, Larkin gibi hani milli takımda oynamış devşirme oyuncularla Fenerbahçe'nin de iyi anlaştığını da görüyoruz. Yani bence Shane Larkin de bunlardan bir tanesi. Tabii Fenerbahçe'nin basketbolunda hani Shavon Shields var, Kay ile ilgileniyor Fenerbahçe, Marcus Bingham ile ilgileniyor, Trent Forrest ile ilgileniyor, Sargun Yas var. Sertaç Şanlı ile Beşiktaş'tan anlaşmak üzere yıllık 400 bin dolara oynayacak. Fenerbahçe'de daha önce çok yüksek bir maaşı oynuyordu. Ciddi bir basketbol revizyonu olacak Fenerbahçe'de. Bu ortada. Şimdi yönetim değişikliğinin de şimdi artık Cem Bey değil Ömer Onan ilgileniyor. Ömer Onan ve Mehmet İman, Murat Ülker'in kuzeni. İkisi basketbol şubesinin ilgilileri. Artık yani Sanat Çeski Uçuş tabii ki devam ediyor. Ama Fenerbahçe'de bir numara Tarık'la tabii yola devam. Bir işte ilk başta istenen o. İkincisi tabii ki artık yeni projede hem Derya Yanlı hem de Sanat Çeski Vücus'un da yine bu projenin mimari devamı olacağı net bir şekilde ortada. Ama bir numara Fenerbahçe'de şu an en hızlı açıklanması beklenen iki transfer. Birincisi Sertaç, diğeri de Shane Larkin.
1: Peki bir diğer tarafta Beşiktaş Euroleague biletini aldı. Hamlelerini yapacak ilk hamlesi de Furkan Korkmaz oldu. Nasıl değerlendiriyorsun Beşiktaş'taki süreci?
0: Yani şimdi Beşiktaş Euroleague'e şu an mental olarak ayak uydurmak zorunda. İlk başta bu var. Yani ilk başta buna çok önem vermesi lazım. Yani bu da mümkün olan. Şimdi biz Dušan Olimpijević'i Euroleague sahnesinde daha önce gördük. Ama ne kadar başarılı şimdi orası meçhul. Şimdi yepyeni bir meydan okuma Beşiktaş için. Baktığı zaman da buraya yüksek isimlerle adapte olmak zorundalar. Şimdi Furkan performans olarak baktığın zaman NBA'den sonra çok dikiş tutturabildiğine hayır. Yani zaten Furkan'ın kariyerini son birkaç yıldır aşağı doğru hızla inerken hepimiz seyrettik. Yani 1997 doğumlu olmasına rağmen bazı şeyleri çok hızlı tükettiği konusunda bence hepimiz hemfikiriz. Yani ama şu an kendisinin de Beşiktaşlı olması, Furkan iyi bir Beşiktaşlı. Ve sonrasında tabii ki iyi bir basketbol geçişi var. Furkan Pertevniyal çıkışlı. Bunu unutmamak lazım. Yani Philadelphia'dan sonra hani Monaco'ya gelişi bir düşüştü ama akabininde Bahçeşehir ve Tofaş. Hani artık Bahçeşehir birazcık aslında İstanbul'da yaşamak isteyen ve hani iyi kontrat kovalayan iyi basketbolcuların düşüşteki basketbolcuların adresi gibiydi. Ya yani buna Denizli vesaire de örneklendirebiliriz. Ama sonrasındaki Tofaş sezonu ve şimdi akabinde Beşiktaş da bence kendisi için bir fırsat. Yani bir çünkü Furkan'ın Beşiktaş birlikteliği hem Furkan'ı taraftar desteği ve kendi tuttuğu takımda oynaması olarak hem de Euroleague sahnesine yeniden dönen birisi olarak. Çünkü Furkan senelerdir Euroleague sahnesine uzak. Yani Beşiktaş'ın da bu işe bir NBA'de oynamış Türk basketbolcuyu takımına katarak mental olarak hazırlanması sürecinde çok çok önemli. Beşiktaş Scottie Wilbeck'inle de ilgileniyor. Ya yani oraya da net bir şekilde ilgisi var. Ama burada dediğim gibi Beşiktaş'ın Euroleague sahnesinde oyun olarak ne kadar iddialı olacağından ziyade elbette önemli. Ama Euroleague'e yani vaat ettiği maddi sorumlulukları yapabilmesi çok çok önemli. Yani Mete Can Bilsen ve Scottie Wilbeck'in ikilisi yani bence Beşiktaş için çok çok önemli ikili olacak. Mete Can'a verilecek para bu arada 1 milyon dolar civarı. Yani yıllık. Beşiktaş şu an kontratlarını net bir şekilde yükseltiyor. Mevcuttaki sponsorlarla da görüşüyorlar. Ben bunu Beşiktaş'ta görüştüğümde de hani doğruluyorlar. İsim sponsoru dahil olmak üzere hani yeni anlaşmalar peşinde. Çünkü Euroleague'e dahil olmak demek çok ciddi bir reklam geliri, çok ciddi bir marka değeri demek. Bunu da sponsorlarına götürerek gelirini arttırmaya çalışıyor. Mevcut yönetim de basketbola maddi olarak desteğini arttıracak. Ayrıca hani şunu da söyleyelim, David de Julius'la Murcia'da oynuyor şu an biliyoruz, orada da yıldız bir guard, onunla da ilgileniyor Beşiktaş tarafı. Çok ciddi bir kadro revizyonu olacak çünkü Eurocup'ta final kaybedildikten sonra Beşiktaş yoluna Eurocup'ta devam edeceğini düşünerek aslında hareket ediyordu. Yani Real Madrid forması giyen mesela Sokoy'da mesela ilgileniyor Beşiktaş, daha da ismi değil ama Scottie Wilbeck'in içinde, Sokoy içinde ciddi bir teklifler var. Zaten şu an Özkan Arseven, Beşiktaş'ın basketboldan sorumlu yöneticisi, bu isimlerle ilgilendiğinde herhangi bir yalanlama yapmıyor. Bununla alakalı bir sıkıntı yok. Ama Beşiktaş şu an çok ciddi bir para harcama döneminde. Ve bunun da yanında Euroleague'e adapte olabilmek gerçekten kolay iş değil. Çünkü Beşiktaş Euroleague'e bir wild card'la dahil olmadı. Bunu hatırlatalım. Beşiktaş Eurocup'ın ikincisi olduğu için Euroleague'e dahil oldu. Ve burada kalması için sportif başarı artı mali yükümlülükleri de net bir şekilde yenilemesi lazım. Bence başaracaklar.

0: Bence bunu başaracaklar ama hani bir numara da Scott Wilbeck'in sözleşmesinin imzalanması. İkincisi de Mete Can transferinin bitirilmesi, Furkan'ın bitirilmesi çok çok önemli. Yani biz Scott Wilbeck'ini ve Furkan'ı Beşiktaş'ın maddi olarak değil, manevi ve mental olarak gölge hazırlanması yolunda çok ciddi bir adım olarak görebiliriz.
1: Milli takımımızın son karşılaşması da İsviçre ile olacak. Nasıl değerlendiriyorsun? Nispeten daha kolay bir rakip herhalde Bosna Hersek'e oranla.
0: Hem daha kolay bir rakip hem sahamızda oynayacak olmamız çok önemli. Yani hani bu ikili hani sonuçta iki takım çok güç olarak denk takımlar değil. Biz cidden çok öndeyiz yani güç olarak. Yani kendi sahamızda 6'da 6 ile sezonu kapatmak için çok keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Bence rahat bir galibiyet olacak. Ama hani artık bizim oyunumuzda defo göstermememiz lazım. Yani zaten kazanacağız ama nasıl kazandığımız çok önemli. Yani dün Bosna Hersek maçında da. Yani evet geriye düştük ama ben kazanacağımızı birçok basketbol sever gibi, birçok maçı izleyen gibi tahmin edebiliyordum. Ama daha az defoyla oraya gitmemiz lazım. Daha çok yani çünkü Avrupa basketbolunun biz hani çeyrek finalinde, yarı finalinde elenecek değil, final adayı, en iyi gösterilen takımıyız. Yani bu maçları bir potansiyel final maçı provası. Çünkü analiz ediliyoruz hiç şüphesiz her takım. Bizim ettiğimiz gibi onlar da bizi analiz ediyorlar. Minimum defo göstermemiz lazım. Kendi seyircimizin önünde, kendi ülkemizde çok rahat bir galibiyet bekliyoruz.
1: Peki bir diğer tarafta dinleyicilerimizden gelen mesajlar da var. Futboldaki transferler de soruluyor Yunus. Fenerbahçe'de nedir durum?
0: Yani şimdi Fenerbahçe'de bir kere öncelikle hani durumdan da ziyade taraftarın bir hayal kırıklığı var. Bunu göz önünde bulundurmamız lazım. Çünkü 20 Haziran'a kadar Fenerbahçe'de transferlerde Aziz Bey'in vaat ettiği bir durum vardı. Yani transferlerin sonuçlanacağı yönünde şu an itibariyle bakıyorsun Fenerbahçe'de yani Vedat Muriç transferi var. Vedat harici. Vedat da sakatlandı. Yani benim anladığım kadarıyla Fenerbahçe'deki bakış açısı şu an şu. Yani biz zaten ilk ön eleme turunu geçeriz. Bu mevcut kadromuz buna yeter. Sonrasında da hani transferleri hareketlendiririz Şampiyonlar Ligi yolunda. Ama vaat edilenler bu olmadığı için Fenerbahçe taraftan da elbette bir huzursuzluk, mutsuzluk hali var. Şimdi baktığınız zaman Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyuncular da şimdi Greenwood zaten hala gündemde. Greenwood'la görüşülüyor. Greenwood'un verdiği 5, Roma'nın verdiği Greenwood'a 5 milyon euroluk bonservis, maaşın daha fazlasını Fenerbahçe veriyor. Ama baktığın zaman Fenerbahçe tarafı da istenilen bonservisi vermiyor. Burada hani iki tarafta bir durumda aslında. Bir taraf oyuncuya istediği parayı veriyor, diğer taraf kulübe istediği parayı veriyor. Baktığın zaman hani Fenerbahçe tarafını şu an ben Roma'ya göre daha şanssız olduğunu düşünüyorum. Vedat Muriç sakatlığından sonra zaten çok uzun süredir gündemde olan Cirasi transferi Fenerbahçe'nin seçim gündeminin başından itibaren zaten gündemde. Fenerbahçe görüşmelere devam ediyor. Çünkü Sörloth'a göre Fenerbahçe tarafı istediğini alamadı. Şimdi iç sözleşmeye gelecek olursak Mert Hakan Yandaş'a tahkim kurulunun kararının ardından bir sözleşme verilecek. Ama ben Fenerbahçe'nin Mert Hakan Yandaş'a da yola devam edeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe diğer tarafta Sar'la olan görüşmeleri şu an askıya aldı. Yani sonuçlandırılamadı. Çünkü Fenerbahçe'nin maddi olarak 26 milyon euro gibi bir harcama limiti kaldı. Bunun arkasından nasıl yasal olarak söylüyorum, nasıl arkasından dolanabilirsiniz? İmaj hakkıyla dolanabilirsiniz. Bunun başka bir türlü yolu yok. Yani oyuncunun imaj haklarını Fenerbahçe'nin sponsoru olan, ki bunun birçok hani zaten elbette masada konuşuyorlardır. Yani Fenerbahçe'nin işte birçok yöneticisi var. İlk başta hani mesela Icardi'nin oynadığı reklam filmini hatırlayalım. Yani birçok hani aynı tarzda firmanın Fenerbahçe yöneticisi de var. Kamer Bey de bunların başında geliyor. Yani isterlerse birçok yolunu bulabilirler. Yani bu bizim mevcutta hareket hamlemiz, hareket manevramız az. Maddi olarak zordayız. Denecek bir şey değil. Ama bir mevcut yavaşlık var. Diğer tarafta Fenerbahçe'nin görüştüğü isimlere bakacak olursak dediğim gibi ilk başta Cirasi ve Sar ön taraftaydı. Şu an en muhtemel sonuçlandırılabilecek taraf Cirasi gibi duruyor. Talişka ile mali olarak Fenerbahçe'de gönderilmesi, Halstein'in ilgisi var oyuncuya. Fenerbahçe'nin maaş olarak da içeride rahatlaması lazım. Çünkü Asensio gibi, diğer taraftan baktığında Ederson gibi, ki Ederson'la alakalı mevcut yönetimin tasarrufu kalması yönünde gibi duruyor. Bu sebeple Fenerbahçe önce oyuncularını göndermeye bakacak. Sonrasında da yani yeni isimler almaya çalışacak. Şimdi kampa katılmayacak isimler var. Ya baktığında işte İrfan Can Eğribayat, Mimović. Ya Mimović'le alakalı mesela Fenerbahçe'ye gelen bir tane bile teklif yok. Yani ki bu oyuncu biliyorsun uçakta başka kulübe gidiyorken diğer tarafa Fenerbahçe transfer edildiği gibi bir lanse edilmişti. Diğer tarafta

0: Omar Fayet, Bartu ve Musabba. Bu isimler kampa dahi götürülmeyecekler. Diğer genç oyunculardan birkaç oyuncuyu saymıyorum. Hani Musabba da Fenerbahçe'den gönderilecek ama Fenerbahçe hem yabancı kuralını hem de maddi olarak rahatladıktan sonra biraz transferlere hız verecek gibi duruyor. Ama mevcutta bitirilmeye çalışılan transfer Vedat Muriç'in de durumunu göz önünde bulunduracak olursak Ciresi transferi Fenerbahçe'de şu an en hızlı bitirilmeye çalışılacak transfer ama potansiyel hayal kırıklığı olduğunu atlamamak lazım.
1: Galatasaray'da da transfer konusunda sessizlik sürüyor. Ne bekliyorsun bu transfer döneminde Galatasaray'dan? Yıldız transfer bekliyor musun yine? Yani geçtiğimiz sezon Sané transferi, ondan önce Osimhen transferi.
0: Bekliyorum. Yani Galatasaray şu an en bence haklı bekleyişi olan takım. Çünkü bekleme lüksü var. Şimdi az önce senin söylediğin Leroy Sané transferi. Şimdi elinde Şampiyonlar Ligi'nde direkt başlayacak, lig statüsünden başlayacak olmak o kadar önemli bir koz ki. Yani şimdi Leroy Sané geçen sene Fenerbahçe'de mesela Sané'ye transfer teklifi yaptı ama yani elinde Şampiyonlar Ligi kozu olması Galatasaray'ın Fenerbahçe tarafı daha yüksek kontrat vermesine rağmen Sané'nin tercih etmemesine sebep oldu. Şimdi geldiğimiz noktada Fenerbahçe tarafı Galatasaray'a göre bekleme yüksek sahip değil ama Galatasaray şu an zaten hali hazırda diğer senelere oranla neden transfer süreçleri bu kadar yavaş ilerliyor her takım için, dünyadaki her takım için? Çünkü bir Dünya Kupası var. Yani Dünya Kupası'nda oyuncunun değeri artabilir, azalabilir. Herkes bunu bekliyor. Menajerler de dahil, takımlar da dahil. Oyuncular bile yani iyi bir Dünya Kupası sonrası çok daha iyi bir sözleşme kovalamanın peşinde. Bu da bekleme sürecine sebep oluyor. Ama Galatasaray'ın dediğim gibi bekleme lüksü var. Öneleme oynamayacak Fenerbahçe'nin burada 15-16 gün sonra. Fenerbahçe'nin bir sonraki resmi maçına 20 gün yok. Sezon aslında bir nevi önden başlıyor. Bu sebeple acele etmeleri lazım. Ama Galatasaray bekleyerek hem iyi kontratı hem de iyi oyuncuyu, hem Sané transferi. Sané geçen sene Mayıs sonu Haziran başında bitmişti ama ben Galatasaray'ın yani ilk başta ya mutlaka bir star oyuncu. Ya ben bunu hücum tarafında olabilir. Yani diğer tarafta Galatasaray John Duran'la da mesela ilgileniyor. Bunu söylemek lazım. Ya Bruno Fernandes'e de ilgileniyor. Ya ben mesela Bruno Fernandes'in imkansız olmadığı düşüncesindeyim. Çünkü ya zaten Osimhen transferini bitirdikten sonra şu an Galatasaray'a bir şey için imkansız diyemiyorsun. Ama Bruno Fernandes'in 21,5 milyon euro yakın bir maaş beklentisi olduğu söyleniyor. Ben şimdi 20'nin üzerinde Türkiye'de hiçbir takıma çıkabileceğini düşünmüyorum. Galatasaray, Fenerbahçe özelinde, Beşiktaş özelinde zaten. Galatasaray 16 milyon euroya kadar çıkabiliriz diyor. Belki bu iş biraz oyuncunun inmesi ya da bir sponsor desteğiyle birlikte yani bir şekilde çözebilir gibi geliyor. Yani ama Bruno Fernandes gibi bir ismin şu an Galatasaray piyasasına alamıyoruz denmemesi zaten aslında Galatasaray'ın transferde Şampiyonlar Ligi kozuyla birlikte nerelere geldiğinin göstergesi. Ya bence oyuncu 21,5 istiyorsa Galatasaray 16'ya kadar net çıktıysa yani bu 18-19 milyon eurolarda falan sonuçlanabilir, bitirilebilir diye düşünüyorum. Tabii yani mevcutta Sané varken ki ama Sané'nin de gönderilmesi konuşuluyor. Arabistan tarafından bir teklif var. Bruno takıma katılırsa Osimhen müthiş bir takım olur tabii ki Galatasaray. İşte bu süreç için acele etmeyip bekleme kartı var. Bu çok önemli. Bu transfer piyasasında çok çok önemli. Yani oyuncu belki bir hafta sonra Galatasaray'a arayıp 16-17'yi kabul ettiğini de söyleyebilir. Menajerleri aracılığıyla. İşte şampiyon olmak, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak tekrar söylüyorum. Çok çok önemli.
1: Kesinlikle öyle. Peki bir diğer tarafta Beşiktaş'ta transferler başladı. Beşiktaş'taki süreci nasıl değerlendiriyorsun?
0: Yani başladı ama tabii çok yani böyle yüksekten başladığını, hani beklentileri karşıladığını ben hani kendi açımdan düşünmüyorum. Yani çünkü konuşulan isimler işte hafta içinde bizlerin de konuştuğu, yani Trossard gibi, Vlahovic gibi isimler çokça konuşuldu. İşte Nubel konuşuldu mesela. Hani bu isimleri gerçekleştirmeyip hani daha 12 milyon euroya transfer edilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Hani kötü bir oyuncu mu? Kötü bir oyuncu değil. Ama ya baktığında Murillo da kötü bir oyuncu değil. Ort da kötü bir oyuncu değil. Aslani de kötü bir oyuncu değil. Yani gönderilmesine rağmen. Ama hani bu işler şampiyonluğa taşıyan oyuncular değil. Yani şimdi Ort Dara için şunu söylüyoruz. Tamam 12 milyon euro verildi ama yani diğer tarafta da mesela Lavente konuşuluyordu. Yani bu isimlere yönelik Beşiktaş'ta konuşulan isimler ve alınan isimler arasında ciddi bir uçurum var. Yani mevcutta şu an baştan Serdal Adalı tamamen kontrol bende, merak etmeyin dese de ya Beşiktaş taraftarının senelerdir süre gelen bu başarısızlık elbette canını sıkmış durumda. Beşiktaş taraftarı haklı olarak yani Trossard gibi isimler geçiyorsa, Vlahovic geçiyorsa ya bunları alalım. Yani bunlar için elinizi cebinize atın

0: mevcut yönetimde bunlara destek verdik gibi bir elbette talebi var. En doğal hakkıdır taraftarında. Çünkü Serdal Bey ne dedi? Bizim takımımız dedi artık Kasım ayında avlatan bir takım olmayacak dedi. Daha önce işte Ahmet Nur Şebi gibi, Hasan Arat gibi yönetimlere gönderme yaparak. Ama şu an hali hazırdaki takım zaten Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gerisinde. Bu geride olan takımları kapatacak bir transfer yaptı mı? Bence şu an itibariyle yapmadı.
1: En hareketli süreç Trabzonspor'da geçiyor herhalde transferde. Nasıl değerlendiriyorsun Trabzonspor'u?
0: Kesinlikle öyle. Yani kesinlikle öyle. Ya baktığın zaman mesela hani Samet transferi de olmak üzere ben hani yerli transferi konusunda da Trabzonspor'un yani zaten potansiyel yabancılar Trabzon'da hiç sıkıntı değil. Yani şu an genç oyuncular da çok çok ciddi bir başarı yakaladılar. Mesela şu an itibariyle ilgilendikleri ya Bologna'da forma giyen Orsolini 29 yaşında hani gerçekten iyi bir sağ kanat oyuncusu. Hani oyuncuların yani maaş beklentisi bizim az önce konuştuğumuz 16-17 milyonlarda değil 2-2,5 milyon euroya yakın bir beklentisi var. Hani Bologna'yı bu sene benim de biraz izleme şansım oldu. Cidden beğendiğim oyunculardan birisi. Yani Trabzonspor'un ben şu an iyi satışlar da yapabileceğini düşünüyorum. Zaten hala hazırda Augusto başta olmak üzere yapıyorlar da. Ama yani mesela yine örnekleyelim birkaç oyuncu hani yani Prestani de mesela Trabzonspor'un ilgisinde olan bir oyuncu. Ben Trabzon'un transfer harekatının zaten hali hazırda iyi bir kadro üzerine bu sene sezonu 3. bitirerek hani çok iyi bir gidişatı var. Ben iyi transferleri yani birkaç yıldız isimle Trabzonspor'un en büyük eksiği bu. Yani geçen seneki mesela örneğin işte biz o hafta hatta tahmin etmiştik sen hatırlarsan. Yani Gençler Birliği maçı çok potansiyel bir puan kaybı. Çünkü Trabzonspor böyle ara maçlarda çok gidiyor. Bu tarz ara maçlarda kaybetmemek için, şampiyonluk yarışından kopmamak için sizi bu süreçte götürecek birkaç yıldız oyuncuya ihtiyacınız var. Yoksa Trabzonspor'un bu seneki kadrosu üzerinde söylüyorum. Yani Olay gibi onu aç yıldız statüsüne koyabiliriz bence ama hani Olay gibi işte Muçi gibi çok potansiyelli çok yıldız oyuncuları var zaten iyi oyuncular ama birkaç lider ruhlu oyuncuya ihtiyacı var. Şu an Fatih Hoca'ya da hani bir sezon daha tecrübelenmiş olarak Trabzonspor'da çalışmış olarak yani Trabzonspor'la ilgili fikirlerim, tahminlerim çok pozitif. Ya yani bence Trabzonspor'u çok iyi 2-3 sene bekliyor. Çünkü çok iyi bir kadro planlamaları var. Şu anda mevcut transferleri de bence hatasız doğru gidiyor. İyi gidiyorlar, hızlı gidiyorlar ama acele etmeden gidiyorlar. Hep söylüyorum Anadolu'ya verdikleri kiradan çok potansiyelli gençler var. Bunların da takıma katılmasıyla birlikte çok çok bence iyi bir takım olacaklar. Çok iyi bir sezon bekliyor bence Trabzonspor'u.
1: Peki Yunus çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına sağlık. Radyo Gol.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Ve hattımızda Cenk Eren Adanur var. Spor spikeri Cenk Eren Adanur hattımızda. Hoş geldin Cenk Eren öncelikle.
3: Hoş buldum Göksel'im. Nasılsın? İyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Bayağıdır da görüşemedik hakikaten.
3: Evet, araya bir mesafe girdi sezon tabii araya girince.
1: Bir ay kaldı ama.
3: Gelmiyoruz. Ama az kaldı evet.
1: Yani hatta
3: gayet
1: çok
3: iyiyim.
1: Ya şöyle Cenk Eren, ben gördüm çok garibime gitti. 20 Temmuz'da bitiyor. Yani Dünya Kupası 1 Ağustos gibi başlıyor liglerde yani. Hani futbolculara bir yerde hak verdim gerçekten.
3: Yani gerçekten hiç nefes almaya vakitleri yok neredeyse. Özellikle böyle yazın turnuva denk geliyorsa. Ama biz de izleyici tarafında olduğumuz için bu kısmı çok şikayet etmemek lazım. Keyifle izliyoruz.
1: Peki bu hazırlık sürecini nasıl yapacak takımlar? Yani gerçekten çok az bir süre var. Hazırlık maçları oynamaları gerekiyor ama buna pek vakit bulamayacaklar gibi. Özellikle Bundesliga 2 takımları falan 1 Ağustos'ta açıyorlar.
3: Ya evet, sezonu erken açanlar var tabii. Fakat oyuncular Dünya Kupası'nda olduğu için dolayısıyla ya da özel izinli oyuncular olabiliyor. Tam kadro çalışmak çok mümkün olmuyor bu aşamada. Ama yani bu genelde olan bir sıkıntı zaten sanki Göksel'in. Yani her turnuva yazı biraz daha böyle zorlanıyor takımları bu aşamada. Bir şekilde çaresi bulunacaktır.
1: Peki bir diğer tarafta baktığımızda Dünya Kupası heyecanı sürüyor tabii ki. Ve dün Cristiano Ronaldo acaba veda mı ediyor dedik Portekiz mücadelesinde. 80'de oyundan alındı bir de ama sonrasında Gonçalo Ramos'un attığı gol son bölüm özellikle çok heyecan vericiydi. Hırvatistan'ı elemeyi başardı Portekiz. Nasıl değerlendiriyorsun o karşılaşmayı? Keyifli bir Dünya Kupası olmaya başladı.
3: Ya evet, zaten grup maçlarının biraz daha seviyesinin düşük olmasını, maçların heyecanının düşük olmasını bekliyorduk açıkçası. Çünkü takım sayısının artması biraz bunu getirdi. Yine burada ben grup maçlarını izlerken de keyif aldım. Özellikle de işte Demokratik Kongo bizim ülkede çok meşhur oldu tabii.
1: Evet.
3: İkinci takım oldu insanlar. Ya o tarz takımların maçını daha da izlemeye çalıştım. Tabii ki son 32'de daha keyifli olmaya başladı maçlar. Hırvatistan-Portekiz maçını dün seyrettim. Yani iki iptal edilen golü var Hırvatistan'ın, bir de Ronaldo'nun penaltısı var. Ama hepsi doğru karar gibi duruyor. Zaten topun içine yerleştirdiği sistemle deyip değmediğini falan da anlıyorlar, yani tartışılır bir tarafı yok. Ama o maçı Hırvatistan kazansa da sürpriz olmazdı. Herhalde sen de bana katılırsın. Yani kesinlikle. Çok kez de kazanmanın eşiğine geldiler. Maç da kopabilirdi. Drake var. Zaman zaman Portekiz'in, zaman zaman Hırvatistan'ın baskı arttırdığı bir maç oldu. Şans Ronaldo'nun yüzüne güldü diyelim.
1: Ya 1-1 olduğunda Cenk Eren, yani golleri atan Perisic ve Ronaldo'ydu. Yaşların toplamı 80 falan ediyor bu ikilinin.
3: Gerçekten Perisic de tabii ki Ronaldo kadar ön planda olamadı kariyeri boyunca, ama o da çok özel bir adamdı. Ve ya PSV ile harika bir sezon geçirdikten sonra, ve bu adam kendi ligine artık muhtemelen futbolu bırakmaya gitmişti. Yanlış hatırlamıyorsam Göksin, ya Hajduk Split'e gitti diye hatırlıyorum ben. Oradan sonra dönüp bir daha PSV'de harika bir sezon. Daha sonra dün de dediğin gibi Dünya Kupası'nda bir gol Perisic, bir gol Cristiano Ronaldo. Yani sanki 2026 Dünya Kupası değil de daha eski bir Dünya Kupası'nı izliyor gibiydik.
1: Kesinlikle öyle. Ve bugün de Messi sahneye çıkacak. Yeşil burun adalarıyla karşı karşıya geliyor Arjantin. Nasıl değerlendiriyorsun Messi de, yani bu yaşta herhalde kariyerinin en iyi Dünya Kupası'nı geçiriyor.
3: Ya evet, zaten Messi'nin hep Arjantin'de Arjantin milli takım adına geç açıldığını biliyoruz. Daha önce çok eleştiriliyordu Arjantin milli takımına katkı vermemesiyle. Her ne kadar dünya yıldızı, dünyanın en iyi futbolcusu bana göre olsa da. Bugün de Yeşilburun Adaları ile oynuyorlar. Yani Yeşilburun Adaları daha önce İspanya'ya zorluk çıkardı. Ama Arjantin karşısında tekrar onu tekrarlayabilecekler mi? Tabii düşük ihtimal. Yine Messi'nin damga vurduğu bir karşılaşma bekliyorum ben. Ve finale doğru da giderler diye düşünüyorum.
1: Peki bir diğer tarafta da bizim grubumuzda da yer alan Avustralya ve Mısır karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma hakkındaki tahminlerin neler?
3: Ya açıkçası Avustralya bizim maç dışında ben çok kendini gösterebildiğini düşünmüyorum. Gerçi Paraguay maçını izlemedim açıkçası. Avustralya Paraguay maçını. Zaten bizim maçta aynı saatte miydi acaba Göksel'in?
1: Evet evet, o aynı saatteydi ama çok, yani al gülüm ver gülüm bir maç, 0-0.
3: Evet. Ben bu arada Türkiye'nin son maçını da izlemedim gerçi. Ya uyumayı tercih ettim.
1: bu tepkiyi maçta gösteren çok oldu bu arada.
3: Ya öyle, çünkü bende şöyle bir şey oldu. Dünya Kupası'nı hevesle bekledim. Türkiye maçı oynandı. İlk maç mesela oynandı. İki gün ara verdim gibi oldu yani. Çok demoralize oldum.
1: Evet. Sadece ya, hatırlıyorum böyle İspanya'nın maçını izledim. Şimdi maçlarımız denk geldiğinde TV Spor'da, yani bir yerlerde konuşurken sürekli diyorduk ya şu Dünya Kupası başlasın, böyle hayallerimiz çok yüksekti yani bu kupaya dair.
3: Ya çeyrek final başarı olur mu diye tartışıyorduk biz.
1: Evet,
3: o
1: evet.
3: Noktadan buralara geldik.
1: Ya yolumuz açık diyorduk, işte Belçika'yı elersek yarı final falan diyorduk. Yani çok masum düşüncelermiş.
3: Ki her şeyin de bu kadar uygun olduğu bir turnuva. Amerika, evet, Birleşik Devletleri'nin karşısına çıkan rakipleri görüyoruz. Yani Bosna Hersek'te hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok ve daha da devam edecekler böyle. Belki de ev sahibi olmanın avantajını bilmiyorum. Yarı final görürler mi? Zor tabii ama yolları açık. Belki çeyrek finalde muhtemelen zorlanacaklardır. Ya burada, ama yani kaçan balık büyük oldu.
1: Evet öyle. Burada hak yemeye de gerek yok. Mesela çok görüyorum işte. Amerika ev sahibi olduğu için yok yarı finale taşıyacaklar. Şöyle olacak ya. Bakıyorum adamlar çatır çatır top oynuyorlar şu anda.
3: Ya tabii ki ev sahibi avantajı evinde oynamasının avantajından bahsediyorum. Evet, ben.
1: Yok hayır, yoksa yok, kayırıyorlar taşıyacak anlamında diyenler var da hiç kayırılma falan, evet, yok. Adamlar çok oynuyor yani.
3: Bence harika hakem yönetimleri var ya. Çok böyle bir hata, bir tane hata var galiba. Bir Arjantin'in işte Messi'nin kırmızısı verilmemiş. Onun dışında tek tük hatalar var. O kadar olur ya. Şu ana kadar bence Dünya Kupası'ndaki hakem performansı hiç konuşulmadı diyebilirim. Yanlış hatırlamadığım bir şey varsa da söyleyebilirsin belki.
1: Çok kesinlikle, özellikle bizim Paraguay maçındaki hakem yani tüm dünyanın sempatisini kazandı.
3: İnanılmazdı o hakem. Yani hemen derbileri yönetmeli bizim ülkede gerçekten.
1: Peki bir diğer tarafta da tabii en keyif veren takımlardan desek yanlış olmaz herhalde, Kolombiya'dan bahsediyorum. Kolombiya'da bugün Gana ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma hakkında neler düşünüyorsun?
3: Yani Kolombiya'nın tabii grupta başardıkları zaten konuşuldu. Yani 3 maç

0: kaybetmediler. Portekiz'e çelme takmayı başardılar. Özbekistan'la Kongo'ydu galiba. Kongo'yu da mağlup ettiler. Dolayısıyla Gana'da yani en etkilisi muhtemelen büyücüsü olacak Gana'nın.
1: Evet, evet.
0: Yani Gana'nın bir büyücüsü var biliyorsun, çok konuşulan. Bu arada biraz kenardan yürümeye başladı. Yani genelde kenardan yürüyordu. Şimdi biraz işin içine dahil olmaya başladı. Birkaç tane radikal söylemi var. Mesela Portekiz alacak demiş kupayı.
2: Evet.
0: Yani mümkün değil, orada yanılacak bu tabii. Büyük konuşalım da belki olur. Yani zor. Kolombiya'yı önde görüyorum abi bu eşleşmede.
2: Peki şu ana kadar sence turnuvanın ya senin için sürprizi neydi? Tabii Paraguay büyük bir sürprize imza attı ama beklentinin çok üzerinde çıkan takım kim sana göre?
0: Yani tabii turnuvada birçok sürpriz var. Şöyle de bir baktığımda ben açıkçası sürpriz değil de bir Japonya'nın biraz daha gitmesini, ki gidebilirdi de yani son dakikada yedi.
2: Değil mi? Hayal kırıklığı. Bence de Japonya için hani yeterli bir yer değil. Bir de her turnuvada da aynı senaryo, öyle eğlenmeyin be abi artık yani.
0: Evet. Ya biz D-Smart'ta da biliyorsun Asya maçtan anlattığımız için Japonya'nın oynadığı sistemi, o belki organize ataklara yeni izleyenler, çok fazla takip etmeyenler şaşırıyor ama gerçekten harika bir sistem içinde oynuyorlar. Bu arada bu Dünya Kupası da bence tam anlamıyla oradaki kadar yansıtamadılar. Bu belki seviye farkından, belki başka sebeplerden olabilir ama daha fazla gitmesini bekliyordum. Brezilya'nın çıkması bir şanssızlık. Kaldı ki Brezilya'yı da geçebilirlerdi. Onun dışında şöyle bir baktığımda yani sürpriz Yeşil Bonadolar'ın grupta aldığı sonuç. Demokratik Kongo'nun neredeyse İngiltere'yi eleyebilecek konuma gelmesi. Tabii sonradan maç tamamen İngiltere tarafına döndü ama bunlar turnuvanın sürprizleriydi. Ben Yan Diomande'nin de biraz gitmesini isterdim bu arada.
2: Kesinlikle. Yani Diomande de ama tamam, bireysel performans olarak yani birebirlerde iyi bir turnuva geçirdi ama hiç gol katkısı veremedi. Ben ona çok şaşırdım.
0: Evet. Yani ilk maç çok yaptı zaten. Bireysel olarak da iyi bir gün ama işte takım arkadaşlarınız, bu arada o takımda işte Trabzonsporlu Ulay'ı da çok dikkat çekti. Evet. Turnuvada. Yani sürekli yabancı Twitter önüme düşüyor. Muhtemelen iyi de bir bedele, 35 milyon euro falan konuşuluyor. Türkiye'de o paraya giden bir Sasha Boya var galiba.
2: Büyük bir transfer başarısı. Yani en son Romulo için söylediklerimin aynısını söylerim yani. Olay transfer başarısı için.
0: Ya çok büyük transfer başarısı gerçekten. Ona da bir değinmek lazım. Yan Diomande'ye de çok fazla eşlik edebilen olmadı fil dişinde. Tek tük. Dolayısıyla bir futbolcunun da fil dişi sahilini belli bir yere kadar taşıyabilir bence.
2: Dünya Kupası'nın en sevdiğim özelliklerinden birisi senelerce kullanılacak mimler çıkıyor ya. Mesela bunlardan birisi daha ilk maçta hakem Sampaio'ydu. İkincisi herhalde Paraguay maçındaki hakemdi. Üçüncüsü de dün geldi, Lamine Yamal'ın kardeşi. Ya inanılmaz bir tatlılık gerçekten.
0: Ya gerçekten öyle. Ben de işte ilk söylediğim mi oydu? Güney Afrikalı oyuncunun hakem dediğini anlamaması.
2: Evet, Sampaio. Brezilya hakemi. Ligi'nde denk gelmişti ya. Çok kez denk gelmiştir sana da Brezilya Ligi maçlarında Sampaio.
0: Ya evet, denk geldi. Berbat bir İngilizce ama orada tabii İngilizce konuşmuyorlar. Brezilya iyi olduğu için Portekizce konuşuyorlar da. Gerçi Brezilya'da bu arada Portekizce konuşulmuyor mu acaba ya?
2: Portekizce doğru diyorsun.
0: Aynen. Dolayısıyla o görüntü benim de aklımda kaldı. Gerçi ne güzel bilimler var. Yine sosyal medyada böcek akımı konuşuldu. o tarz bilimler yani renkli bir Dünya Kupası oluyor yine ya. Herkes işte yok çok kötü Dünya Kupası falan diyor ama ben yine çok keyifliyim yani.
2: Katar'da da aynıları söylendi. Tarihin en iyi Dünya Kupası oldu bence Katar'da.
0: Ya evet, insanlar biraz nostaljiye özlem duymayı, o abartmayı seviyor. Ve günceli de genelde işte kötü falan. Ya
2: tabii şu anki Dünya Kupası'nda da Cenk Eren Katar övülüyor mesela. Bir dahaki Dünya Kupası'nda da bu Dünya Kupası övülecek yani.
0: Aynen öyle. Katar Dünya Kupası yani şeyi dışarıda bırakıyorum. İşte başka şartları, sağ dışı şartları bilemem ama harika bir Dünya Kupası'ydı ya. Olağanüstü bir final maçı. Onun dışında da maçlar çok iyi. Messi'nin hikayesi, Suudi Arabistan'a kaybediyorlar. Messi'nin Dünya Kupası'nı aldığı bir Dünya Kupası zaten kötü olamaz yani. Ki şu an haklı teslim ediliyor. Bu Dünya Kupası da belki Katar kadar iyi değil ama gayet iyi. Zaten buradan sonra belli olacak nasıl bir Dünya Kupası.
2: Evet, ve arada Kasım'da olması da çok bozmamıştı. Yani büyük bir cesaret Kasım'da Dünya Kupası düzenlemek ama çok da tat kaçırmadı yani.
0: Ya evet, ve ama ben dün şöyle bir haber gördüm. Bundan sonra hep yani özellikle 2028'den sonra hep bu tarz turnuvaları kışın düzenlemeyi düşünüyor FIFA diye bir durum gördüm.

0: oldum. Yani sürekli kışın olması da biraz tat kaçırır ya. Hem sıcaklar buna etki eden şey diyorlar. Hem de işte Suudi Arabistan diyor ki kesin düzenlenecek zaten ve o tarz ülkelerdekiler kesin.
1: Tabii.
0: Onun dışında Avrupa'dakileri falan da kışın yapabilirler diye bir şey okudum. Ya o da biraz tat kaçırabilir, benim tadımı kaçırabilir ama belki de alışırız yani.
1: Yani belki de az önce konuştuğumuz konunun da etkisi vardır bunda. Takımlar hazırlık yapamıyorlar. Gerçekten 10 gün sonra sezon açacak takımlar. Hani 20'sinden sonra için bahsediyorum.
0: Ya evet, muhtemelen bunun da etkisi vardır orada.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki Diomande'nin Fenerbahçe tarafından beğenilmemesi için ne düşünüyorsunuz? Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey yoktur ya bu arada.
0: Ya ben de okudum böyle bir şey ama doğru mu bilmediğimiz bir şey konuşmak çok doğru olmayabilir ya.
1: Ya Diomande'yi bir maç izleyen, herhangi bir maçını açıp izleyen birisi zaten beğenir. Ki Diomande de hani böyle beğenip veya beğenmeyeceğiniz, transfer için, Türkiye için düşünebileceğiniz klasmanın çok ötesine geçti ya.
0: Yok, şöyle bir şey diyor. Diomande galiba gençken Fenerbahçe'de deneniyor.
1: Ama o çok var Cenk Eren. Yani Şevşenko, Trabzonspor falan bir sürü şey okuduk bu konularla alakalı geçmişte de.
0: Ya evet, yani gençken o olgunluğa erişmemiş olabilir oyuncu. Zaten ya şu an bence aktif dünyadaki en iyi kanatlardan birisi Leipzig'te de. Ben şok oluyordum yani karşıdaki rakibi, geçişi falan. Bir kanat bundan daha fazla ne yapabilir diyorsun. İşte daha fazlasını yaparsa Lamine Yamal oluyor, başka bir şey oluyor ama.
1: Evet ki dribling konusunda Lamine Yamal'ın önündeydi o bu sezon ve ya ben de aynı şekilde anlatmaktan herhalde en keyif aldığım oyunculardan da bu sezon yandı Diomande.
0: Ya kesinlikle öyle. O dediği durum doğru olabilir çünkü ben de okudum. Bazen de bu tarz şeyler şehir efsanesi için üzerinde bir yorum yapmak istemiyorum ama kaçabiliyor gözden. Keşke kaçmasa tabii. Yani bu tarz
1: yani bir yorum da var ya zaten, mesela Şevşenko'yu Trabzon elinden kaçırdı. Trabzon alsaydı Şevşenko'yu, Milan'daki Şevşenko olacak mıydı acaba?
0: Yani... Ya muhtemelen olmazdı. Yine o tarz çok örnek verebilirsin yani. Burada Noalang da galiba Beşiktaş altyapısında denedi.
1: Evet evet.
0: Bir dönem.
1: Evet, Noalang da Beşiktaş altyapısındaydı. Peki transfer dönemi en hareketli takım Trabzonspor diyebiliriz herhalde. Nasıl değerlendiriyorsun? Gidenler yüksek bonservisle gidenler, gelenler ve gelecekler.
0: Ya evet, şimdi Trabzonspor'da ciddi bir sirkülasyon var yine. Özellikle iyi geçen bir sezonlardan aslında çok fazla sirkülasyon yapmaz takımlar. Yani birkaç ekleme yapar ve devam eder ama Trabzonspor'da satış potansiyeli oyuncular almak buna sebebiyet verdi. Tabii bu olumlu bir durum aslında maddi açıdan. Ulay gidecek. Yani 35 milyon euro muhtemelen en az getireceği para. Çok da üstüne çıkacağını düşünmüyorum ben. Yani 45'ten falan konuşuluyor ama ya Dünya Kupası vitrinine çıkması falan biraz artısı katmıştır. O öyle 30-35'e çıkmıştır. O paralara gider. Vivo için bugün 28 teklif geldiğini duydum. Yani zaten yazılmıştı. Ben de başka birisinden gerçekten böyle bir şey olduğunu duydum bonuslarla. 30'a çıkılınca, yani 30 ve üstüne çıkılınca muhtemelen Trabzonspor yönetimi satacak. Çünkü tutamazsın yani. Trabzon'da bir futbolcu tutmak zaten kolay değil. Premier Lig'den falan teklif geldiği senaryoda Fulham'ın çok iyi ilgisi var. Tutmak çok zor oluyor. Ya bu tarz oyuncuların yerine Trabzonspor yine oyuncular bakıyor. Trabzonspor scout ekibinin izlediği oyuncular var. En sonunda Göksel'in sen de yakın abisi Prestigiani konuşuluyor. Evet. Benfica'daki genç star adayı diyelim. O konuşuluyor. Yani ama şunu söylemek istiyorum. Trabzonspor'da henüz geçtiğimiz sezondan gelen sorunlar çözülmedi. Ya, Trabzonspor'un bir sol kanadı yoktu. 45 yaşındaki muhtemelen Vakayeme ile idare edilmeye çalışıldı. Zubkov gitti üstüne. Trabzonspor şu an bir sağ kanadı da yok. Trabzonspor'un bir orta saha ihtiyacı vardı. Üçü de duruyor şu an. Bek ihtiyacı giderildi biraz, sol bek Lopez Cabral'le. Ki Cabral de bu arada Benfica'da genelde sağ bek oynadı ama muhtemelen sol bek oynayacak Trabzonspor'da. Takımında da bu arada sol bek oynadı Dünya Kupası'nda. Neyse. Dolayısıyla Trabzonspor'da durum bu. Hala sorunlar çözülmeyi bekliyor. Aral, Şimşek, Prestigiani isimleri de gündemde. Gerçi Savioğlu'yu da aldı bu arada Trabzonspor'da. Evet. Onu da söyleyelim. Bir kanat oyuncusu.
1: Bir diğer tarafta Beşiktaş'ta da tabii sezonu erken açacak takımlar arasında Beşiktaş ve dün transfer açıklandı Ouattara Beşiktaş'ta artık ve Trossard konusu da konuşuluyor. İhtimal veriyor musun ve Beşiktaş'ın bu sürecini nasıl değerlendiriyorsun?
0: Ne konusu konuşuluyor duyamadım tam.
1: Leandro Trossard.
0: Yani olabilir. Ouattara'yı da bu arada çok izlemedim açıkçası. Duydum tabii ki ama izlediysem de çok uzun süre izlemedim. Yani Beşiktaş sanki biraz ağırdan alıyor transferleri. Gerçi Trabzonspor dışında kimse bu arada transfer yapmaya tam anlamıyla başlamadı. Yani Fenerbahçe'de bir Vedat Muriç indirdi. Dolayısıyla bakalım Beşiktaş'ın yolu nasıl olacak, ama Beşiktaş'ta çözülmesi gereken çok fazla problem var bence.
1: Kesinlikle öyle ve bakalım çözebilecekler mi? Çünkü sezonlardır taraftar mutsuz ve artık bir şeyler görmek istiyor. Fenerbahçe'de de Vedat Muriç, senin de söylediğin gibi. Girassi ismi geçiyordu. Senin de bu sezon takip etme fırsatın sıkça oldu. Girassi'yi nasıl değerlendiriyorsun? İhtimal veriyor musun Fenerbahçe için?
0: Ya tabii ki. Zaten çok sıcak o durum. Hı hı. Twitter'dan okuduğum kadarıyla. Sadece orada bir Aziz Yıldırım'ın ne kadar uygun bulacağı maddi açıdan öyle bir sorun var. Vedat Muriç bence burada bu lig için tabii ki bir tane daha forvet alması gerekir Fenerbahçe'nin, yine kaliteli. Ama zaten oynadığı denklemde, devamlı oynadığı denklemde 20 üstü gol atacak bir futbolcu bence. Zaten La Liga'da yaptıklarını biliyoruz. Girassi olursa da bence çok, çok verimli olur yani bu ligde. Tabii ki Borussia Dortmund'da yıllarca oynamış bir oyuncu. Nasıl geliyor ona da bakmak lazım. Son maçlarında çünkü ben yoktum, anlatma fırsatım olmadı. Belki oralarda sen söylemek istersin. Yani Dortmund maçı bu sene anlatmışsındır sen Gökçe.
1: Bildiğimiz Girassi işte, ama şöyle, ya Borussia Dortmund'un şampiyonluğa uzun süredir oynamadığını görüyoruz. Şampiyonluğa oynayan daha rekabetçi bir takımda girerse nasıl olur, onu merak ediyorum ben.
0: Ya bir de Fenerbahçe'de forvetler bir iki maç sonra eleştirmeye başlanıyor biliyorsun. Ya bu, evet, tabii uzun yıllardır Fenerbahçe'nin başarısız olmasıyla alakalı da bir durum. Şampiyonluk stresi arttıkça, o aradan geçen yıl arttıkça tahammül azalıyor taraftarda. Dolayısıyla taraftar net oyuncular istiyor. Ama şimdi yani geçen isimlere bakıyorum. Lewandowski diyorlar. Lewandowski eleştiren bir kişi. Girassi diyorlar. Girassi eleştiriliyor. Yani Fenerbahçe kimi getirecek? Mesela Mason Greenwood herhalde en eleştirmeyen oyuncu. Yani saha içi anlamında. Herkes kefil ona.
1: Evet. Ama onun da saha dışında yani değerlendirilmeye değer problemleri var. Yani hani bu bir transfer, evet, iptal edilecekse bu yüzden edilmeli yani.
0: Evet yani kesinlikle. Tabii geldikten sonra ülke genelde bu tarz şeyleri konuşulmaz. Hı hı. Dolayısıyla bence de bir tepki konulmalı. Fenerbahçe'nin yani Greenwood'a ihtiyacı yok. Fenerbahçe bir sürü kanat oyuncusu bulabilir. Ama gelirse de saha içinde tabii ki yapacakları ortada.
1: Peki bir dinleyicimiz Derfin Yunus Dane diyor ki, selamlar, sohbet harika. Olay için Trabzonspor için İstanbul takımlarından birisinin teklifi var deniliyor. Kim olabilir demiş. Galatasaray mı sence Cenk Eren?
0: Galatasaray'ın ciddi bilgisi olduğunu biliyoruz da ya eğer bu 5 dakika önce falan düşmüş bir haber değilse böyle çok sıcak, hı-hı, sanmıyorum. Trabzonspor yönetiminin çok net bir tavrı var. Ya muhtemelen de öyle bir haber yok. Hani uzun süredir konuşulan bir şey zaten bu.
1: Evet.
0: Asla olayı Galatasaray'a gitmeyecek. Yani bu sezon Dünya Kupası olmasa belki Trabzonspor buna mecbur kalabilirdi. Ama Trabzonspor başkanı bu kadar keskin konuştuktan sonra ve Dünya Kupası'nda artık bu teklifi oyuncular, yani oyuncu Paris Saint Germain falan iki kağıdı gönderiyor. Başka bir seviyeye geçti artık. Dolayısıyla oyuncu da bence Avrupa'ya gitmek isteyecektir. İstanbul'da oynamak gibi bir hayali yok diyebiliyorum ben. Dolayısıyla bunu konuşmaya değer bile görmüyorum şu an için.
1: Bir dinleyicimiz de demiş ki, Belçika Senegal maçında skor 2-0 iken Lukaku'nun oyuna girmesi ve maçı çevirip 3-2 kazanmaları efsaneydi bence. Yaş sadece sayıdan ibaret. Bunu Lukaku bir kez daha gösterdi demiş İsmail Bey.
0: Bakıyorsun damga vuran oyuncular zaten Perisic'i, Ronaldo'su, Modric'i. Dün Modric'in oynadığı futbol hiç o yaşta gibi mi yani? Lukaku'da da aynı şey geçerli. Golcülüğü sonuna kadar, ilklerine kadar işlemiş bir oyuncu. İlk maçta da benzer olmuş. İlk topla buluşmasında golünü atmış Dünya Kupası'nda. O maçta da o oldu. Lukaku her zaman iş yapar. Keşke bizim il takımı da bir Lukaku olsaydı da forvetimiz var diyebilseydik yani.
1: Kesinlikle öyle. Peki Cenk Eren, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ediyorum Göksel'in. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Cenk Eren Adanur'la birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, D-Smart ve TV Spor spikerlerinden Cenk Eren Adanur hattımızdaydı. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından Aykut Bey, bizi dinliyorsanız eğer, sizin sevdiğiniz kısım geliyor.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Devam ediyoruz. Elif Alper hattımızda. Elif, hoş geldin öncelikle. Sesini alabiliyoruz.

0: Evet, şimdi geldi sesin. Hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk.
0: Hemen bir dinleyicimizin mesajıyla başlayayım. Aykut Bey yazmış. Şu an korttaki Iva Jovic geleceğin şampiyonu olabilir. Çok genç yaşta iyi çıkış yaptı diyor. Nasıl değerlendirirsin?
1: Evet, kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Sırp asıllı bir oyuncu, Amerikalı bir oyuncu. Zaten bu genç kadronun öne çıkan isimlerinden bir tanesi kadınlarda. Ve bu kim gibi, hani alışması zor olan zeminlerde de şu an iyi adapte oluyormuş gibi görünüyor. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum, yani ileride göreceğiniz isimlerden biri olacak.
0: Peki, yine bugünün sıcak gelişmelerinden birisi Fonseca 3-0 ile elendi. Beklemedim ya, kazanmasını beklediğim bir mücadeleydi esasında, ama yani çok da zorlanmadan eledi aslında Safiulin. Nasıl değerlendiriyorsun bu vedayı?
1: Safiulin bence çok çok iyi oynadı. Yani bir çimde nasıl oynanması gerekiyorsa gerçekten öyle oynadı. Biraz da tabii Fonseca çok tecrübeli değil. Geçen yıl Wimbledon'a ilk kez geldiğinde hareket etmekte bile çok zorlanmıştı. Çok düştüğünü gördük maçlarda. Artık kendisi bile gülüyordu yani kendine. Bu sene daha iyi görünüyor ama hala o tecrübe eksikliği belli oluyor çim kortta. Safiulin bence çok çok iyi oynadı. Kortu çok iyi açtı. Hem file önüne çok çağırdı Fonseca'yı. Ve oradan boş alanlar bulup bitirme ilgili de hem çok yön değiştirdi. Çok iyi oynadı. Maç sonunda çok duygusallaştı. Büyük bir sakatlıktan döndü çünkü orada. Tekrar burada bir çeyrek finali vardı. Bu sefer de dördüncü tura çıktı. Bence çok hak edilmiş bir galibiyetti o.
0: Tabii bir diğer tarafta da bugünün mücadeleleri arasında Yannick Sinner Brooksby mücadelesi. Yannick Sinner yani... Bir sallantılı performansta, bunun nedeni ne Elif? Ya geçtiğimiz turnuvada hadi sıcak falan ama Wimbledon'da da çok güven veren bir performans sergilemiyor sanki. Ne diyorsun?
1: Gerçekten öyle. Yani ilk maç Kecmanovic her zaman zorlu bir eşleşmedir bence slamlerde. 5 sete gidebilecek bir maçta zorlu bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hadi orada zorlandı diyelim ama ikinci maçta da zorlanmaya devam etmesinden. Yani nedenini bilmiyoruz tabii ki. Bu Roland Garros'ta yaşadığı konuyla alakalı işte tetkikler yaptırdığını, buna özel çalıştıklarını söylüyor ve artık bir problem olmayacak bu diyor. Ama hala neden böyle bir performansa sahip onu ben de kestiremiyorum açıkçası. Yani hala bir kaza yaşayacağını düşünmüyorum şu an Brooksby karşısında. Ama sonraki turda bir Hodar eşleşmesi olabilir. Ki Hodar kazanacak gibi duruyor maçını. Yani biraz daha zorlayan bir rakip olduğunda ne olur bilmiyorum.
0: Tabii bir başka heyecanlı mücadelede WTA tarafında Arina Sabalenka Ostapenko ile karşılaşacak. Ostapenko Roland Garros'da istediği gibi ilerleyememişti. Bugün zorlu bir rakip karşısında, hatta olabilecek en zorlu rakiplerden birisi, belki de en zorlusu Arina Sabalenka karşısında olacak. Nasıl bir maç bekliyorsun burada?
1: Vallahi Sabalenka çok rahat geldi buraya. Yani ikinci turu iyi geçti. Çim tabii ki favori zemini değil ama iyi oynadığını düşünüyorum. Ostapenko'yu ben Çin'de genel olarak beğeniyorum. Ya. Wimbledon öncesi turnuvalarda da Ostapenko'yu izlediğimizde hem servisi çok iyi, onu maç boyu çok iyi bir seviyede tutabiliyor. Zaten Çim için bu çok büyük bir artı. Onun dışında da atak oynamayı başarıyor Çim'de. Bakalım nasıl olacak. Yani Ostapenko'nun bu maçtaki performansı çok etkileyici olacak. Çünkü biliyorsun ki Sabalenka'nın aklına girdiği noktada oradan bir şeyler çıkarabilme ihtimali var. Sabalenka'nın ilk sınavı olacak bence burada. Bakalım nasıl geçecek, en merak ettiğim maçlardan bir tanesi.
0: Tabii normal şartlarda, ama yani normal giden bir maçta herhalde favori Sabalenka değil mi?
1: Evet, ama Ostapenko her zaman ne yapacağı hiç belli olmayan bir isimdir. Onu hiç unutmamak lazım.
0: Doğru, kötü anlamda da iyi anlamda da aslında.
1: Evet.
0: Ve bir diğer tarafta tabii WTA demişken temsilcimiz Zeynep Sönmez ikinci turda veda etti. Çiftlerde de veda etti. Nasıl değerlendiriyorsun Zeynep Sönmez'in Wimbledon performansını?
1: Açıkçası çok fazla çim turnuvası oynadı Zeynep. Bence bu iyi bir şeydi. Çünkü Zeynep'i biz hep işte elemelerden gelip mesela çıktığı turnuvalarda daha iyi performans gösterirken gördük. Yani oynadıkça açılan bir oyuncu biraz. Ama bence çim turnuvalarındaki, çim sezondaki genel performansını Wimbledon'a çok yansıtamadı. Onun sebeplerinden birinin de biraz da stres altında olduğunu düşünüyorum. Zaten röportajında kendi de söylemiş, hani ister istemez geçen seneki üçüncü turu tekrar yakalama stresi var içimde diye. Kendi oyunu aslında çime çok uygun. Bunu her zaman konuşuyoruz. Çok hareketli, çok hızlı ve bunu çimde de aynı şekilde sürdürebiliyor. Bu çok önemli noktalardan biri. çeşitli oyun

0: bulamadığı zaman bence performans o kadar iyi olmuyor. Onun da çok olabildiğini düşünmüyorum bu seneki Wimbledon'da.
1: Dün tabii hikayesi bol karşılaşmalar da oynandı. Onlardan birisi de Menchik Dimitrov mücadelesiydi. Dimitrov 3-1 ile kazandı. Yani bir, büyük bir sakatlık geçirmişti gerçekten. Çok trajik anlar görmüştük ama geri dönen bir Dimitrov. Nasıl değerlendiriyorsun bu mücadeleyi ve Dimitrov'u?
0: Ya vallahi geçen seneki çok dramatik bir vedaydı maalesef. Hı-hı. Yani çok istekliyken ve final karşısında gerçekten çok iyi oynayarak 2-0 öndeyken o çatı kapandıktan sonra, o soğuduktan sonra belki de çok büyük bir sakatlık yaşadı. Yani o sakatlıktan bu yaşta 35 yaşına geri dönmüş olmasa, bu seviyeye gelmiş olmasa bile çok mutluluk verici bence. Ama hala ne kadar istekli olduğunu da görüyoruz. Bu çok ders niteliğinde bir şey bence genç oyuncular için. İnanılmaz istekliydi ilk setten itibaren ve o isteğiyle kendini gerçekten maçın içinde tutabildi. Menchik hiç kolay bir oyuncu değil bence karşılaşması ve hı hı. 30'dan fazla ace attı, belki 30'u geçmiştir. İyi hareket edebiliyor Çin'de de, zaten Çek oyuncuların bütününde gördüğümüz o çeşitli oyununa sahip, o da Çin için büyük avantaj. Ama Dimitrov çok iyi oynayarak kazandı. Çok benim için çok zor bir eşleşme bekliyor 3. turda Dimitrov ve Rettin'le. İkisinin de biraz Wimbledon'dan alacaklı olduğunu düşünüyorum. Bakalım ne olacak.
1: Tam o konuya gelecektim. Berrettini Wawrinka eşleşmesi de senin için bir hayli zor olmuştur muhtemelen ve çok da keyifli bir maç izlettiler gerçekten bize. Çatı kapanana kadar özellikle o servis performansları hiçbir alt seviyeye inmedi. Berrettini kazanan taraf oldu ama ya bir maçın hani iki kazananı olur mu? Gerçekten bu maçın olur ki Berrettini de Wawrinka'ya hakkını verdi zaten bu vedada. Sonrasında Arthur Fils karşısında da kazanmayı başardı Berrettini. Nasıl değerlendiriyorsun performansını?
0: Berrettini yani maşallah Roland Garros'ta da öyleydi. Gerçekten kendi o eski seviyesini bulmaya yakın görünüyor. Vücudu izin verebildiği ölçüde, gerçekten sağlıklı kalabildiği ölçüde ben çok zor bir kurası var ama kurasına baktığında da hani her oyuncuyu aslında eline geçen fırsatları doğru kullanabildiği noktada yenebileceğini düşünüyorum Çin'de. Biraz kuranın duygusal yükünün tamamı Berrettini'nin üstüne yıkılmış gibi. Yani Wawrinka'yı bir uğurladık. İşte Arthur Fils de yine sakatlıktan dönen bir oyuncuydu. Şimdi de Dimitrov. Yani umarım maçı tamamlayabilir ikisi de. En büyük ilk dileğim o. Sonra da kim kazanırsa artık onun adına mutlu olacağız.
1: Peki bir diğer yandan Serena Williams geri döndü. Mücadeleyi de aslında sağladı ama istediği gibi götüremedi karşılaşmayı ve ilk turda veda etti. Nasıl değerlendiriyorsun Serena Williams'ı?
0: Serena Williams son ana kadar biraz teklerdeki o wildcard'ı kabul etme konusunda direndi gibi düşünüyorum. Yani çok teklerde oynamak Serena'nın fikri miydi emin değildi. Çünkü hiç teklerde, yani 4 sene oynamadıktan sonra en azından birkaç maç oynamak istersiniz diye düşünüyorum sineme çıkmadan önce. O noktada hani o karar kimin kararıydı bilemiyorum. Ama hani onu kortta gördüğümüzde yani farklı bir şeyler olduğunu hala hissettiriyor bize. Öyle düşünüyorum. Asıl hedef çiftlerdi. Çiftler maçına da çıkacak herhalde, o maç ne zaman tam bilmiyorum ama bir sakatlık yaşadığı söylendi maçtan sonra, işte dizinde bir sakatlık. Umarım çiftler maçına çıkar. Ben çiftlerde Venüs'le birlikte kortta görmeyi tercih ederim açıkçası. Tekler ekstra bir güzellik olmuş oldu.
1: Çiftlerde bir geri dönüş de aslında Nick Kyrgios'tan gelmişti. Bublik'le birlikte çiftlere katıldılar ama ilk turda veda ettiler.
0: Evet öyle olmuş ve sanırım Kyrgios sanki bu son Wimbledon'a katılımı gibi konuşmuş.
1: Ya biz daha önce son olduğunu düşünüyorduk aslında.
0: Evet yani o da çok uzun zamandır oynamıyor. Bu çok zor bir şey. Bu kadar uzun aralar verip de bu kadar bir seviyelere tekrar dönmek. Yani tabii ki çiftlerde iyi bir şampiyonluk da yaşadı vesaire ama artık sanki onun kariyerinin yorumculuk kısmına geçiyoruz gibi hissediyorum ben.
1: Bir diğer tarafta tabii şu anda Novak Djokovic de kortta, hatta ilk seti bitirmeye yakın Novak Djokovic. Onun tabii çime olan yatkınlığını biliyoruz, çimdeki şampiyonluklarını biliyoruz. Şans veriyor musun şampiyonluğuna bu turnuvada? Yaşı geçti biraz ama yani hala Novak Djokovic.
0: Ya şampiyonluk tabii ki hiçbir zaman onu adaylığın dışına atamıyoruz. Yani öyle de bir şey var. Kaç yaşına gelirse gelsin. İki maçını kapalı çatı altında oynadı. Şu an daha gündüz koşullarında oynuyor. Ya biraz hareket ederken bu maçta özellikle başından beri bir dizine esnetti. Yani daha başındayız maçın. O şeyi veriyor ama zorlanıyor da mı onu yapıyor, yoksa öyle bir yapmak istiyor da mı yapıyor, onu anlamış değilim. Ama şu an seti alacak gibi görünüyor. Yani ben bu maçı geçeceğini düşünüyorum. Bu maçtan sonra da karşısına kim geliyor? Safulin gelecek. Evet. Ya Safulin'in ben bu maçta biraz Fonseca maçında varını yoğunu koyduğunu düşünüyorum. Djokovic'i yener mi? Büyük ihtimal vermem ona. Djokovic bence o maçı da geçer.
1: Peki son Roland Garros şampiyonu Alexander Zverev, yani o da bir üst tura atmayı başardı kendini Roya karşısında, kolay kazandı bir maçta aslında. Nasıl değerlendiriyorsun Zverev'in şansını?
0: Zverev çok rahat kazanıyor. Ben onun da bir problem yaşayacağını düşünmüyorum. Dördüncü turda da Lehecka'ya da bunlar gelecek. Kazanırsa üçüncü turu. Yani ben onun asıl sınavının çeyrek finaldeydi galiba, French maçı olduğunu düşünüyorum. Yine bir Fritz'le karşılaşacak. Orada orayı geçerse başka şeyler konuşabiliriz onun adına. Ama ben yine orada takılabileceğini düşünüyorum.
1: Bir
0: çünkü Fritz'le Çim'de çok iyi oynayan bir oyuncu. Turnuvalarda kazandı Çim'de. Bu sene, bu sezonu da iyi geçirdi. Ben Fritz'in o karşılaşmayı geçebileceğini düşünüyorum.
1: Bir dinleyicimiz de diyor ki ya herkes geri döndü, eş parti dönmedi diyor.
0: Eş parti ama hayatından çok memnun. Ben hiç onu döneceğini sanmıyorum.
1: Yani çok enteresan değil mi? Şu an hala 30'lu yaşlarda değil mi? 30 yaşında, evet.
0: Evet yani. Mutlu ya. O yapacağını yaptı ve sahneden çekildi gibi oldu. Ya ileride dönerse belki, bilmiyorum hani. Ama zannetmiyorum çok.
1: Peki son olarak senin parantez açmak istediğin birileri var mı? Benim sormayı unuttuğum veya eksik kalan?
0: Yani ben burada... İşte Dimitrov Berettin'in maçı tabii benim de merakla beklediğim maç olacak. Hurkacz Tommy Paul var yine. İkisi de Çin'de çok iyi oyuncular. O maçı da merak ediyorum.
1: Ya Felix Tommy Paul gidiyor. Bilmiyorum. Felix, ben bence... Tommy Paul'dan giderek uzaklaşmaya başladım. Yani Roland Garros'da Ruud karşısındaki kaybı, yani tam böyle bir destekledim. Galiba Tommy Paul'a ısınıyorum dedim. Yine gittim orada. Yani
0: yani o hani evet, zor bir maçtı. Ama o maçı da merak ediyorum. Seçimde iyi oyundular. Felix biraz kariyerinin böyle hani ya bu çocuktan olmayacak herhalde dediğimiz noktasında yine bir canlanma yaşıyor. Onun ne yapacağını da biraz merakla izliyorum. Onun dışında tabii ki genç oyuncular var. İşte bahsettiğim gibi Ivanović. Eola Iga Świątek maçı var. Onu da merak ediyorum. Bence Świątek geçecek ama yine de nasıl bir maç olacağını merak ediyorum ondan. Bunun dışında ya genel anlamda güzel geçiyor şu ana kadar Wimbledon. Çok büyük sürprizler yaşamadık herhalde şu ana kadar.
1: Roland Garros'ta kadar kaotik bir ortam, evet, yok en azından.
0: Roland Garros'tan sonra çok sakin geçiyor her şey. Ama aslında böyle artık ikinci haftada daha hareketlenmeye başlayacak diye düşünüyorum.
1: Peki Elif, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için, ağzına sağlık. Fenerbahçe'de Fred bir röportaj verdi. O röportajla birlikte programımızı noktalayacağız. Dinleyelim Fred neler söyledi.

0: Günün röportajı programından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Fenerbahçe'mizin topuk yaylası tesislerimizdeki kampı tüm hızıyla devam ediyor. Bizler de oyuncularımızı programlarımızda, günün röportajı programlarımızda konuk etmeye devam ediyoruz ve takımımızın önemli isimlerinden Fred bizim röportaj isteğimizi kırmadı. Sevgili Savran Karaman da her zaman olduğu gibi tercüman da yine bizlerle beraber. Öncelikli olarak hoş geldin demek istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Çok yoğun bir antrenman takviminden geçiyorlar bize zaman ayırdığı için. Kendisini nasıl hissediyor, hemen onunla başlayalım.
1: It's good time to be here. To this train is we need start strong because we have a good season ahead. So it's important for us and we need keep training very well.
2: Burada olmak için gerçekten güzel bir zaman. Antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Güçlü bir şekilde başlangıç yapmak istiyoruz. Önümüzde iyi bir sezon var. Bizi bekleyen iyi bir sezon var. Önemli bir sezon var. Dolayısıyla bizler de antrenmanlarımızı en iyi şekilde devam ettirmeliyiz.
0: Peki sevgili Savran, 2023'te Fenerbahçe'mize transfer oldu ve 2024'ten sonra ikinci kez topuk yaylası tesislerimizde. Burayla ilgili neler söyler, hem Shakhtar'da hem de Manchester United oynadığı dönemde yaptığı kamp tesislerini de kıyaslayacak olursak tesislerimizle ilgili neler söyler?
3: Well, after you were transferred here in 2024, the last time that you came here for the training camp, and if you compare the training facilities and training places that you've done with Shakhtar and Manchester United, what can you say about the training conditions and the camp conditions?
1: It's difficult to compare, but we have here a good training ground. It's close to Istanbul, and It's very good to be here. You know, we can train well. We have some peace, like because in the mountains, so it's a really good place, and we have good things, and it's important to enjoy with your friends here. So that's amazing place here.
2: Evet, açıkçası kıyas yapması zor. Ama gerçekten harika antrenmanlar, iyi antrenmanlar yapabiliyoruz burada. Aynı zamanda İstanbul'a buranın yakın olması da bir avantaj. Burada olmak gerçekten çok güzel, bunu söylemek istiyorum. Güzel antrenmanlar gerçekleştiriyoruz. Huzurlu bir yer, yüksek bir yerde kalıyoruz. Ve dolayısıyla iyi bir yerde olduğumuzu, antrenman açısından, kamp açısından gerçekten güzel bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Ve şartların çok elverişli olduğunu, güzel olduğunu söylemem gerekiyor. Tabii ki bizler de burada takım arkadaşlarımla beraber buranın keyfini çıkarıyoruz yaptığımız antrenmanlarla. Dolayısıyla harika bir yerde olduğumuzu söylemem gerekir.
0: Peki, teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal'la devam edelim. 2023'te geldiğinde yine onunla birlikte çalışmıştı sevgili Saruhan. Kendisiyle neler ilgili neler söyler, iletişimleri nasıl?
3: Well, I want to ask a question about our head coach İsmail Kartal, because when he came 2023, you also worked with him and you know him very well. And what would you like to say about him and how is your communication with our head coach?
1: The coach is a amazing guy. He brought him into Fene, so I'm very thankful for the coach, and we have a great time when I arrive here, and now he come back, we are very happy for him, and I hope we have an amazing season as well, and you have a good communication. We always clear with each other, so he are a nice guy, he are a nice coach, and I think we are do good this season.
2: Hocamızla alakalı şunları söyleyebilirim. Gerçekten kendisi harika bir insan. Zaten beni buraya o getirmişti. Bu anlamda da ona minnettarlığımı tekrar ifade etmek isterim. Ve onunla çalıştığım dönemlerde de çok güzel zamanlar geçirdik. Dolayısıyla bunu da söylemem gerekiyor. Tekrar Fenerbahçe'ye döndü. Dönüşünden dolayı da mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Umuyorum ki harika bir sezon geçireceğiz hep birlikte. İletişimsel anlamda da iyi bir iletişime sahip olduğumuzu düşünüyorum. Her zaman birbirimize netiz. Kendisi sadece iyi bir insan değil, aynı zamanda iyi de bir teknik direktör. Bana göre birlikte iyi bir sezon geçireceğiz.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Peki, hazırlıklar tabii daha yeni başladı diyebiliriz sevgili Savran ve buna rağmen takımın temposunu nasıl buluyor, nasıl değerlendirir çalışma temposunu?
3: Well, we can say that we just started to the preparations, and what would you like to say about the rhythm of the trainings and the general rhythm of the team so far?
1: Of course, now we start strong. It's a little bit hard for us, but it's normal. We need doing this well. In less 1 month, we have game, an important game for us in Champions League. So we need to do everything now. So generally, we are good. We need to keep training strong to be good to play this first game.
2: Evet, güçlü bir başlangıç yaptığımızı, sert bir başlangıç yaptığımızı söylemem gerekiyor. Tabii ki bu oyuncular açısından, bizler açısından zor olsa da bunun böyle olması gerekiyor. Çünkü iyi bir şekilde, güçlü bir şekilde başlamamız gerekiyor. Zira oynayacağımız çok önemli maçlar olacak. Şampiyonlar Ligi maçı oynayacağız ve dolayısıyla buradaki çalışmalarımızı yaparken

0: We are in camp period right now, and what would you like to say about a friendship here? How is it affecting, or how is it influencing the friendship of being in camp?
1: That's important because we can enjoy together, we can sometimes joke with your friend, with your partner, so that's an important time for us as well to know, because has a new players, young players. So that's important for we to be together, and it's a perfect time for this.
0: Evet, bu sürecin gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü birlikte keyif alma fırsatımız oluyor. Zaman geçirmekten keyif alma fırsatımız oluyor. Aynı şekilde birbirimizle şakalaşma durumumuz da oluyor. Aramızda şakalaşıyoruz. Güzel zamanlar geçirdiğimizi söyleyebilirim. Dolayısıyla bu sürecin biz futbolcular için burada olmanın çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Yani şu anlamda söylüyorum. Önemli bir zaman. Burada geçirdiğimiz zaman kaynaşabilmek açısından, şakalaşmalar yapabilmek açısından, birbirimizi tanımak açısından, bilmek açısından. Zira yeni oyuncular mevcut. Aynı şekilde genç oyuncular var. Dolayısıyla bu birlikteliği sağlayabilmek adına, birlikteliği güçlendirebilmek adına bana göre önemli bir süreç. Burada geçirdiğimiz süreç ve bu da zaten bunu yapabilmek için mükemmel bir dönem, mükemmel bir zaman.
2: Tabii taraftarlarımız ve yeni sezona dair düşüncelerini soracağım ama biraz da bireysel sorularla devam etmek istiyorum sevgili Sabahan. Günümüz futbolunda oyun ve saha içi sorumlulukları özellikle tüm oyuncular açısından çok fazla değişiyor. Sürekli değişkenlik gösteriyor. Tecrübeli bir oyuncu olmasına rağmen kendisini geliştirmek adına hala üzerinde çalıştığı yönleri var mı?
0: Well, I want to ask an individual question to you, because when we look at the modern football and we look at recently the football, we are seeing that responsibilities of the players are always being changed, and we can clearly mention that you're very experienced players. But even though you're experienced players, is there still some points that you try to improve?
1: Of course, every player want to improve every day, so every day I learn with the coach, with the young players, with the experienced players as well. So every day we need to learn about something, you know. For me, it's not different. Every day I try to improve my game, improve my pass, improve my shoot. So I want to be better every day, of course. So that's why we train very hard. For improve more.
0: Elbette her oyuncu gibi ben de kendimi geliştirmek istiyorum. Her futbolcu gibi kendimi geliştirmek istiyorum. Tabii ki bunu yaparken hem kendi hocanızdan bir şeyler öğrenebiliyorsunuz, hem genç oyunculardan bir şeyler öğrenebiliyorsunuz, aynı şekilde tecrübeli oyunculardan da bir şeyler öğrenebiliyorsunuz. Zaten öğrenmeye açık olmalıyız ve öğrenmeye devam etmemiz gerekiyor. Bu benim için de farklı bir durum değil. Ben de herkes gibi kendimi geliştirmeye gayret ediyorum. Kendi oyunumu geliştirmeye çalışıyorum. Pas kalitemi, paslarımı geliştirmeye çalışıyorum. Aynı şekilde şutlarımı geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü çok daha iyi bir noktaya evrilmek adına bu gelişimi sağlamanız gerekiyor. Ben de bunu yapmak istiyorum. Dolayısıyla kendimi geliştirebilmek adına, daha iyi bir versiyona geçebilmek adına da sıkı bir şekilde, en iyi şekilde çalışmak gerekiyor.
2: Peki, orta saha oyuncuları özellikle maçlarda çoğu zaman görünmeyen işleri aslında yapan da isimler sevgili Saruhan. Taraftarın fark etmediği ama kendisinin oyununda en çok önem verdiği detayların başında neler geliyor?
0: Well, as a midfielder, sometimes what midfielders do is not seen a lot. But there are many details that midfielders do in the field, and they also work a lot in the pitch, even though sometimes it's not seen a lot. What are the details that you give importance in the pitch as a midfielder?
1: I think I say one phrase before, like I carry the piano for the other guys. So like this, we need to run, we need to make everything, and of course try to give a chance for the guys in the front, because they have a lot of quality, and if you have chance, of course it's good to score, but our job is to give the ball in the front and try to take the ball from the back and to give ball for the guys in front to make his game. So That's okay. It's

0: people like this, but sometimes, of course, they don't see, but it's important inside of the team.
1: Daha önceki bir röportajda söylemiştim sanırım ya da böyle bir cümlem olmuştu diye hatırlıyorum. Ben piyano taşıyan bir oyuncuyum aslında. Piyano taşıyıcısı olarak beni adlandırabilirsiniz. Daha doğrusu orta saha oyuncularını böyle adlandırabilirsiniz. Bunu biraz açalım. Tabii ki sürekli koşmamız gerekiyor ve saha içerisinde takımımız için en iyisini ortaya koymamız gerekiyor. Aslında şunu ifade etmeye çalışıyorum. Öndeki oyunculara, ofansif oyunculara şanslar yaratabilmeniz gerekiyor ve bir orta saha oyuncusu olarak da bunu sağlayabilmelisiniz ki ön tarafta kaliteli oyuncularımız mevcut. Tabii ki de eğer fırsatınız varsa, şansınız varsa gol atmak da katkı sağlayacağınız noktalardan bir tanesi. Ama bizim daha çok işimiz ön tarafa topu aktarabilmek güvenli bir şekilde. Aynı şekilde geriden top alıp topu geçiş oyunuyla beraber ön hatta ulaştırabilmek. Tabii ki onlara bu anlamda fırsatlar yaratmaya çalışmak. Bunları söyleyebiliriz. Aslında işimiz bu. Yaptığımız şeyler bu. Bunlar. Tabii ki bazen bu noktalar pek fazla görünmeyebilir ama bu saymış olduğum unsurlar, noktalar takımın içerisinde bana göre önemli noktalar.
2: Peki, bir maç bitti. Maçın ardından kendi kendine maçı değerlendirmeye başladı. Dedi ki bugün gerçekten iyi oynadım. Bunu ona dedirten ne oluyor? Yani istatistik mi, takım oyunu mu yoksa başka bir şey mi?
3: Well, imagine that the game is over and you played fantastic game. And when you make a self-assessment, self-evaluation, how do you evaluate yourself? How you say that you played well? By looking at the statistics or about your playing style, depending on what you are saying to yourself, that okay, I played very well this game.
0: It's difficult to say. Depend of many things. Depend if you won or not. Depend if a lot of things. But I have one. I have some guys I work in Brazil. And after every game, we look my game, so I can look if I play well, if what I need to be better, or what I need to keep to make in the other game. So it's basically like this. So, but it's difficult to say when you play well or not. But yeah, it's like this.
1: Açıkçası zor bir soru çünkü bu çok fazla şeye bağlı olan bir şey, çok fazla unsura bağlı olan bir şey. Her şeyden önce maçı kazanıp kazanmamış olmanız çok önemli. Tabii ki çok fazla şey barındırıyor, iyi oynayıp oynamadığınızı gösteren çok fazla işaret olabilir. Benim Brezilya'da çalıştığım bir arkadaşım var, bir tanıdığım var. Onunla maçlara bakabiliyoruz, oynadığımız maçlardan sonra maçta iyi mi oynadım, kötü mü oynadım, neleri iyi yaptım, neleri iyi yapmaya devam etmeliyim. Bunları tabii ki konuşuyoruz. Temelde bu noktaları aslında göz önünde bulunduruyorum. İyi oynayıp oynamadığımla alakalı bu görüşmeleri yapabiliyorum bu söylediğim kişiyle. Tabii ki zor söylemesi, iyi mi oynadın, kötü mü oynadın? Yani bu soruyu kendine soruyor olman zor oluyor. Bu şekilde. Buna bir cevap vermesi zor kısacası.
2: Peki geçelim yeniden Fenerbahçe'mize. Dördüncü sezonu başlıyor sevgili Savran. Fenerbahçe'mizde bu sezon ve takımımızın dünya futbolunun en tecrübeli oyuncularından biri. Şu an soyunma odasında kendisinin nasıl bir rolü var?
3: Well, you are starting your fourth season in Fenerbahçe and in the worldwide football you are one of the most experienced player. And can you share please your role in the dressing room?
0: Dressing room are really good. We are friends here. Of course sometimes you fight inside because sometimes you don't agree with the guys, of course. We say something, but at the end we are together. At the end, we are one team, one family. So I try to give this inside, this experience inside on the dressing room. We keep together, and I think this is important for the team as well.
1: Bana göre gayet olumlu, iyi bir soyunma odasına sahip olduğumuzu düşünüyorum.

0: Zira iyi bir arkadaşlığımız var. Tabii ki de saha içerisinde bir mücadele ortaya koyuyorsunuz, bir savaş ortaya koyuyorsunuz ve elbette zaman zaman uyuşmazlıklarınız olabiliyor. Aynı noktada buluşamadığınız anlar olabiliyor ama netice itibariyle baktığımızda biz biriz, bir aileyiz ve birlikteliğimizi her zaman sürdürüyoruz. Tabii ki ben de kişisel anlamda kendi tecrübelerimi takım içerisinde takıma aktarmaya, yansıtmaya çalışıyorum. Bu anlamda yardımcı olmaya çalışıyorum. Birlikteliğimizi sürdürebilmek adına kendi tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Zira bu da bana göre takım için mühim.
1: Evet, tabi artık son sorularımıza yaklaşıyoruz. Yaklaşan yeni sezonla ilgili neler söyler? Şüphesiz farklı kulvarlarda önemli hedefleri var takımımızın. Şampiyonluk hedefiyle yola çıkıyoruz. Nasıl değerlendirir yeni sezonu?
0: Well, now we are coming to the final questions. My question is about the new season, the oncoming season. What are your thoughts about oncoming season? Because we are going to play in a different competitions and as usual, of course, we will try to do our best to get this 4Ps and to win the title as well in this Super League. What do you want to say about the new season and about our goals?
2: Of course, our goal is win every title, of course. But the first mean we need to do our best. It's the most important. We need to give all blood, all life inside the pitch. We need to give everything and push the fans for outside. That's the more important. And at the end of the season, we don't know. We have to there, but I hope when we'll be there, we'll be champion. We try everything for this.
0: Can you repeat the last sentence, please? We have to push the fans
2: together with us outside, and I hope at the end of the season we will arrive there champion.
0: Elbette hedefimiz oynadığımız tüm kulvarlarda başarılı olmak, yani her şeyi kazanabilmek. Her şeyden önce ilk olarak yapmamız gereken şey tabii ki de en iyimizi sahaya yansıtmak, en iyimizi ortaya koymak. Bu bana göre en önemli olan şey. Tabiri caizse kanımızın son damlasına kadar sahada mücadele etmeliyiz. Bunun için savaşmalıyız. Tabii ki de taraftarlarımızı da gösterdiğimiz performansla beraber kendi tarafımıza çekmeliyiz. Onların desteklerini almalıyız. Bunu da göstereceğimiz mücadeleyle göstermeliyiz. Onları bu şekilde ancak kendi tarafımıza çekebiliriz. Onların desteklerini çünkü hissetmek isteriz her zaman. Umarım bu sezon içerisinde yine her zamanki gibi her şeyimizi ortaya koyacağız ve en sonunda da öyle umut ediyorum ki şampiyonluğa varan noktaya ulaşacağız, şampiyonluğu elde edeceğiz.
1: Evet, tabii son soruyu soracağım şimdi. Hafta sonunda taraftarlarımızla bir araya geldiler tesislerimizde ve hakikaten yine tarihi günlerinden birini yaşadı Topuk Yaylası tesislerimiz. Hem o organizasyonla ilgili hem de yeni sezonla ilgili taraftarlarımıza neler söyler?
0: Well, the last question is that we experienced one of the historical moments in Fenerbahce's history because fans came here for supporting us and they made an organization. And what do you say about the new season and about their supporting by coming here?
2: We want to say thank you for the fan support us and let's do together to all season. That's more important. We are one with players and the fans all together.
0: Öncelikle buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Birlikte başaralım, birlikte mücadele edelim, hep birlikte hareket edelim. Çünkü biz biriz, tek yumruğuz. Dolayısıyla hep birlikte en iyisini ortaya koyalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bu yoğun antrenman programında bize vakit ayırdığı için ve yeni sezonda başarılar diliyoruz.
0: Good luck in a new season.
2: Thanks so much.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sana da teşekkürler sevgili Zaruhan. Hakikaten yoğun programda sen de burada bizim röportajımızda bizlere yardımcı oldun. Evet, günün röportajı programında Sarı-Lacivertli ekibimizin, futbol takımımızın en önemli isimlerinden Fred'i konuk ettik. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Kim ne dedi?
2: Merhaba Burak.
3: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk, hoş bulduk.
3: Yayınımıza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın diyelim.
2: Evet, izleyenlerimize teşekkürler.
3: Fenerbahçe'nin UEFA'dan aldığı cezayla başlamak istiyorum. 7 milyon euroluk bir ceza aldı. Evet. Bu cezanın sorumlusu kim? Yani Kerem Aktürkoğlu'ndan dolayı mı gelen bir ceza bu?
2: Ya bu çok bence çok açık bir konu ama niyeyse taraflar bu konuyu çok farklı değerlendiriyorlar. Bu ceza ilk önce 11 milyon euro olarak belirtiliyor. Ardından yapılan görüşmeler sonrası 7'ye düşürülüyor. Bu arada hani bu konuyla ilgili olarak zaten Fenerbahçe'nin limit aşımı sebebiyle Fenerbahçe'ye bir ceza geleceği uzun süredir konuşuluyordu. Ve raporlar sonrası Fenerbahçe'ye şu anda 7 milyon euroluk bir ceza verildi. Şimdi mesela bu konuyla alakalı olarak birinci şimdi mesela bazı kaynaklar, kulüp kaynakları diyorlar ki ya buradaki bu cezanın nedeni sezon başında Ali Koç'un devre arasında Saadettin Saran'ın yaptığı transferlerden kaynaklanan problem. Yani onların işte %70 olan yani toplam gelirin %70'i oranında harcama yapabilirsin noktasındaki ihlal kararlılığı ya da kanunu diyelim aşmaları %84 galiba Fenerbahçe'nin yani %70 olması gereken toplam gelirin harcamasının %84 noktasına ulaşması. Burada da özellikle transferleri gerekçe gösteriyorlar. Diğer yandan özellikle geçen yıl yapılan kongrede yani Eylül ayında yapılan kongrede Ali Koç biliyorsun 12, 13 ve galiba 14 yani gayrimenkullerin değerlendirilmesi meselesini gündeme getirmişti. Orada kongrede bu reddedilmişti. Bir gün önce kongreden bir ya da iki gün önce öyle hatırlıyorum Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Aziz Yıldırım o günlerde özellikle bu maddelerin reddedilmesi gerektiği özellikle Fenerbahçe'nin gayrimenkulleri konusundaki onay verilirse eğer Fenerbahçe'nin geleceği açısından sıkıntı olacağına dair bir açıklama yapmıştı. Açıklamanın metnin özeti işin açıkçası buydu ve o gün kongrede zaten Ali Koç'a büyük bir tepki de vardı. Hatta Hulusi Belgü sahneye çıktı. Ali Koç geldi birkaç kez uyarı yaptı. Ya bakın bunu onaylayın yoksa bu her yönetime veriliyor. Ben burada olmayabilirim. Saadettin Saran devam edecekse onun da işine yarayacak bir meseledir diye birkaç kez de biliyorsun uyarı yapmıştı. Ama o gün orada kongreye katılanlar bunu reddetmişlerdi. Hatta Saadettin Saran'a da çağrı yapmıştı. Sonrasında şimdi onunla ilgili olarak deniyor ki işte o gün eğer o Aziz Yıldırım o çağrıyı yapmasaydı bu iş bu noktaya gitmeyecekti ve bu ceza da böyle olmayacaktı. Gibi yani tarafların bu konuyla alakalı olarak değerlendirmeleri var. Yani bir taraf bir tarafı açıkçası suçluyor. Şimdi bununla ilgili olarak şöyle bir durum da var onu da söyleyeyim. Bu Fenerbahçe'nin geçen yıl Eylül ayında alamadığı yetkiler var ya Eylül ayında alamadı onu. Yanılmıyorsam Kasım ayında ya da Ekim'in sonunda Saadettin Saran yönetimi bir olağanüstü şey yaparak yani yetki kongresi yaparak o yetkiyi almış. Yani o yetki neydi? İşte Ataşehir'deki arazinin kullanılması, satışı yani emlak konutla yapılacak anlaşma, ona yetki alınması meselesi. Sonra Kayışlı arazisi üzerindeki kullanım ve Fenerbahçe'ye buradan gelecek paralarla ilgili yetki alınmış ve sonra bunlar işleme konulmuştu. Şimdi deniyor ki eğer o yetkiler o tarihte verilmiş olsaydı yani kongre zamanında o yetkiler alınmış olsaydı eğer çünkü o dönemde kulübe bir girdi olacaktı. Bu girdi UEFA tarafına yollanacaktı ve Fenerbahçe bu girdilerden ötürü işte kaç paraysa kulübe giren para diyelim ki 250 milyon euro ama o tarihler tarihi aralığında Fenerbahçe'nin kasasına girecek olan para 250 değil de bu yetkiyle birlikte satışlarla birlikte örneğin 300 milyon rakamları sallıyorum 300 milyon 350 milyon euro olacaktı. Bu UEFA'ya bildirilecekti. Şimdi 250 milyonun %70'i ile 300 milyonun %70'i arasında bir fark var. 50 milyon eurodaki işte %70'lik dilimi de kullanacaklardı ve burada bir sorun olmayacaktı gibi değerlendirmeler ve tespitler var. Sonuç itibariyle Fenerbahçe'ye bu ceza geldi. Bu ceza ile ilgili olarak şimdi Aziz Yıldırım bu çıkışı yapabilir. Bunu da zaten sık sık dillendiriyordu. Özellikle bu gayrimenkuller konusunda da mevcut tabloya baktıktan sonra şöyle bir değerlendirme de var. Ben Fenerbahçe'nin Aralık ayında falan bir tüzük kongresi, bir kongre

0: yaparak özellikle Fenerbahçe'de örneğin bugün şey yapılan diyelim ki Fenerbahçe gitti bugün bir arazi aldı diyelim Burak. İşte bir 30-40 dönümlük bir arazi aldı diyelim bir yerden. Bugünden itibaren 25 yıl boyunca satılamaz diye bir madde koyup o işte arazilerin ya da gayrimenkullerin 25 yıldan önce değerlendirilememesi gibi çeşitli maddeler koydurmayı düşünüyorlar. Çünkü deniyor ki Fenerbahçe'nin iki tane önemli arazisi vardı. Bir Ataşehir, bir Kayışdağ. Bunlar kullanıldı, bunlar harcandı. Daha doğrusu satıldı, bu gelen paralar harcandı. Kulübün elinde şimdi ne var gibi sorular var. Ve ben Ağustos ayının başı ya da Temmuz'un sonu yapılacak divan toplantısında da bu ve diğer konu, yani bu ve diğer yani mali tablonun çok detaylı bir şekilde anlatılacağı, gerek Saran yönetimi dönemiyle ilgili olarak, özellikle Saran yönetimiyle ilgili olarak çok sayıda konunun gündeme geleceği, mutlaka o tarafında konuya ilişkin açıklamaları olacaktır. İşin geldiği nokta bu. Yani bu işin sorumlusu kim sorusuna Aziz Yıldırım'ın o gün kardeşim bunu yapmayın, bu yetkiyi vermeyin, Fenerbahçe'nin gayrimenkullerinin bu şekilde değerlendirilmesi, yarın Fenerbahçe'nin elinde bir şey kalmayacak yolundaki çıkışı özelinde de değerlendirirsek, bu çıkışı yapmış, yetki kongreye bu yetkiyi vermemiş de limitler meselesi var. Herkesin burada bir sorumluluğu olabilir ama günün sonunda şöyle bir durum var, onu söyleyeyim. Şimdi 2018 yılında Fenerbahçe'nin başkanı Aziz Yıldırım'dı veya Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bu görev geldiğinde sonrasında Saadettin Saran'a geçti. 8 yıl boyunca yeri geldi. Şu söylenmedi mi? Aziz Yıldırım kulübü çok kötü yönetmiş. Fenerbahçe bugün işte bu noktadaysa, transferi yapamıyorsa, işte batma noktasına gelmişti. Bu ve buna benzer birçok propaganda hatırlarsan şey tarafı da yapmıştı. Ali Koç tarafı da yapmıştı. O tarafı suçlamıştı. Aziz Yıldırım da çeşitli savunmalar yapmıştı. Aynı döngüye tekrar girildiğini söylemek lazım. Bugün 7 milyon euroluk bir ceza var. Bu ceza Fenerbahçe'nin cezası. Ali Koç'u bağlayan taraflar vardır. Saadettin Saran'ı bağlayan taraflar vardır. Aziz Yıldırım'ı bağlayan taraflar vardır. Günün sonunda bu cezanın muhatabı Fenerbahçe. Yani sonuç itibariyle yanlış yönetimin bir bedeli olarak Fenerbahçe'nin önüne çıkan bir konu. Yine söylüyorum. Hani burada özellikle sezon başı, ha şuradan gidersek bu arada onu da söyleyeyim, şimdi orada da o mantık doğru. Yani biz 12-13-14. Maddelere Ekim ayında, Eylül ayında yetki alsaydık bu işler böyle olmayacaktı anlayışı var ya. Yani çünkü girdiği sokacaklardı ama sonuç itibariyle bu girdi gelemedi, ama Fenerbahçe'nin limit aşımına girmesinin nedeni de sezon başında yapılan Fenerbahçe tarihinin en yüksek dönemli transfer dönemi harcamaları ve devre arasında yapılan en yüksek dönemli transfer harcamaları.
1: Devre arası da
0: yani o dönemde yapılan harcamalarla ilgili değerlendirmeler de yine önümüzdeki yıl bugünlerde ya da Ocak ayında falan, tam takvimini bilmiyorum. Yine o dönemlerle ilgili de raporlara bakılacak ve Fenerbahçe'ye buradan bir fatura çıkarılacak ya da çıkarılmayacak. Bunu açıkçası şöyle yapmak lazım bence. Şimdi herkes bir şeyler söylüyor ya. Ya bu kulübün bu işlerini yapan, bu işlere hakim insanları var. Yani bu mali tabloyu iyi bilen insanları var. Bilgilendirmeler yapılıyor ama burada konuyu en açık ve net bir şekilde birilerinin çıkıp anlatması lazım. Yani bu Barış Göktürk mü? Başka bir isim mi? Ekonomisine hakim olduğu için söylüyorum. Bunun anlatılması lazım. Ama bu bir kavga nedeni olarak, ya da bakın bunlar yapıldı, Fenerbahçe bu ceza geldi noktasında o çıkış da anlamlı. Mevcut yönetimin çıkışı da anlamlı. Eylül ayında bu yetki verilseydi bu ceza gelmeyecekti. Çıkışı da anlamlı. Ama başa dönersek siz bunları harcadığınız için, bu büyük harcamalar yapıldığı için, Fenerbahçe limiti aştığı için bugün bu ceza önüne geldi.
1: Şimdi Saadettin Saran da kış transfer döneminde yaptı büyük bir harcama. Aziz Yıldırım da yapacak. Aziz Yıldırım bu dönemde dengeli giderse...
0: Mesela belki... şimdi bir izleyenimiz diyor ki doğru, işte tam da mesele bu. Cavit Bey bu arada süper chatlerinize de bakacağız. Cavit Bey diyor ki lütfen diyor doğru bilgilendirin insanları, 11-12-13. Maddelerin UEFA kriterleriyle alakası yok diyor. Ben de tam olarak bunu anlattım. Yani şimdi mesela Ali Koç tarafından ben bunu sorduğumda deniyor ki, örneğin Ali Koç tarafında da. Şimdi o enteresan bir detaymış. Yani çok hakim olmadığım bir konu ama şimdi bu Fenerbahçe'nin kasasına bu Kayışdağ ülke arazisindeki paralar girdi ya. Bunlar da rapor ya, sonuçta veri ya. Bunları Fenerbahçe götürecek UEFA'ya, belli bir takvim içerisinde UEFA'ya bunları sunacak. O 7 milyon euroluk ceza daha da eriyecek ve Fenerbahçe daha az bir cezayla muhatap olacak.

0: Yani ikinci, üçüncü itirazlar ya da savunmalar yapılacak. O yüzden söylüyorum yani herkesin bu konuyla ilgili her tarafın bir görüşü var. Ama tekrar altını çiziyorum. Burada mesela abi bu limit aşılmış mı?
1: Evet.
0: Aşılmış. Limit neden aşıldı? Transferlerden ötürü, harcamalardan ötürü aşıldı. Sonuç bu. Harcamalardan ötürü atandı.
1: Dün İrfan abi şey, söyledi.
0: Arttı, özür dilerim.
1: Hani bu
0: şey aşıldı.
1: Gayrimenkullerin satışından bir gelir elde edilecekti ama o elde edilen gelir limite dahil edilmeyecekmiş mesela. Hani geçseydi de Fenerbahçe limit aşımından dolayı ceza alacakmış. İrfan abi dün öyle anlattı.
0: Valla bak tekrar söylüyorum.
1: Yani Aziz Yıldırım'ın
0: suçu
1: yokmuş. Şimdi
0: bak ben ne diyorum ki? Bak hani burada zaten hayır, Aziz Yıldırım'a bir şey diyemezsin ki. Aziz Yıldırım hayır, ne yapacak?
1: Aziz
0: adam çıktı dedi ki satmayın.
1: Ya.
0: Ben buna onay vermem dedi. Aziz Yıldırım'ın etkisi vardır. Ben buna onay vermem dedi.
1: Evet.
0: Vermeyeceğini de söyledi açık açık. Yani Aziz Yıldırım bugün kalkıp hayır ben o gün öyle demek istemedim demez ki. Zaten bunu söyledi. Konu bu. Yani burada yani sorumluluk konusu var ya. Yani burada Aziz Yıldırım'a bu cezanın sorumlusu Aziz Yıldırım'dır manşetini kimse atamaz. Böyle bir şey yok. Çünkü o gün çıktı dedi ki bunları yapmayın kardeşim. Bugün de zaten şey konuşulmuyor mu Fenerbahçe'de? Yapıldı. O paralar harcandı. Şimdi elde ne var? Bugün Fenerbahçe'nin ekonomisi çok konuşuluyor ya. Öyle böyle birazdan geleceğiz o konuya. O noktaya gidildi. Yani Aziz Yıldırım bu çağrıyı yaptığı için Fenerbahçe bu cezayı aldı demek vicdansızlık olur. Boş muhalefet olur.
1: Öyle
0: sonuçta bu paralar harcanmış. Bu limitler aşılmış. Aşanlar kim? O dönemin yetkilileri kimse bunlar. Biz o paraları zamanda sokabilseydik bu sorun olmayacaktı. Dan yola çıkarak Aziz Yıldırım'a eleştiri yapılabilir. Ama o gün seçime Aziz Yıldırım girmedi. O zaman Saadettin Saran çıksaydı bir konuşma yapsaydı. Yapmayın, etmeyin. Bu bize lazım demeliydi mesela o zaman. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Yoksa burada şey yine söylüyorum. Yani burada Aziz Yıldırım sorumludur. Ben Aziz Yıldırım'ı sorumlu olarak görmüyorum. Açıkçası görmem de yani burada. O çağrıyı yapabilir. Kongrede Aziz Yıldırım'ın bu çağrıyı yapması çıktı dedi ki yapmayın kardeşim bunu dedi. Birileri de buna evet el kaldırdılar. Ya evet. Buradan Aziz Yıldırım'a sen o gün öyle yaptın. Fenerbahçe'nin önünü kestin. O çağrıyı yapmasaydın bu karar geçecekti. Geldi Koç da zaten ısrarla şeyi söyledi. Yani kardeşim burada Aziz Yıldırım döneminde de bu yetki şu tarihlerde şu defa şu kaç kere verildi. Aynı şeyi istiyoruz demişti. O dönemin koşulları içerisinde mesele buydu ama kalkıp da bugün bu cezanın sorumlusu Aziz Yıldırım'dır demek ağır olur yani. Mümkün değil yani. Sonuç itibariyle o harcamaları yapan kendisi değil. Ayrıca kulübün şeyleri de gayrimenkulleri de sonuç itibariyle kullanıldı. 2 ay geç kullanıldı. 2 ay geç kullanılması belki bu limitler meselesini etkilemiş olabilir. Ama hayatın içerisinde riskler de var. O kararları verenlerin de sorumluluğu var yani.
1: Daha bir de hani Saadettin Saran dönemi de incelenecek.
0: İncelenecek tabii.
1: Daha incelenmedi. Kış transfer döneminde bayağı bir harcama yapıldı. Aziz Yıldırım'ın bu dönemde yapacağı harcamalar Saadettin Saran'ın kış döneminde yaptığı harcamaları kurtarabilir mi? Gelecek sene Fenerbahçe'ye ceza gelmesini engelleyebilir mi?
0: Vallahi şimdi bununla ilgili oradaki matematik nedir çalışılıyor ediliyor ama Saadettin Saran döneminde çok büyük harcamalar yapıldığı çok açık. Yani bu zaten kamuoyuna yansıdığı şekliyle kimse buna hayır harcamadı diyemez. Fenerbahçe tarihinin devre arasındaki en büyük harcamaları yapıldı. Ha bu arada şeyi de söyleyeyim. Yani bu harcamalar yapıldı. O günlerde de Saadettin Saran Fenerbahçe'nin en şanslı bence başkanıydı. Mali kaynaklar açısından bütün kaynaklar hazır geldi. Saadettin Saran'ın avucuna geldi. Saran da bunu kullandı. Bunu kullanırken de ben Fenerbahçe Kongresi'nden de divan toplantılarında genel kurulda da ben orada takip ettim. Ya da şeyde Fenerbahçe'nin kamuoyunda da siz bu kadar para harcamayın gibi bir şey yoktu. Harca. Gerekirse onu da yap. Gerekirse bunu da yap. Şunu da sat. Onu da yap. Yeter ki bu şampiyon olsun. Desteğiyle o harcamaları da yaptı. Yani Saadettin Saran yarın öbür gün böyle bir savunma da yapabilir.
1: Peki şu yabancı sınırına gelmek istiyorum. 16 olarak kaldı.
0: Evet.
1: Serdar Çelikler de bunu değişebileceğini söyledi. Değişme ihtimali var mı sence? Değişir mi? Kulüpler istemiyor.
0: Abi şimdi bu yaygın bir şey zaten. Yani konuşulan bir şey. Ben de birçok defa konuştum. 3 aşağı 5 yukarı federasyonda tarafı da şunu söylüyor. Şimdi federasyon dedi ki en son bu arada Fenerbahçe'de işte transfer meselesi de burada açıkçası
1: tıkanıyor.
0: Orada yeni bir planlama yapmak durumundalar ve Fenerbahçe'nin buradaki tavrı net. Diyor ki Fenerbahçe öyle 10 artı 2 şey 12 artı 2 10 artı 4 falan değil. Yabancıyı serbest bırakın noktasında. Bunda yakında Fenerbahçe zaten Mahmut Uslu'nun çıkışı var. Bence Aziz Yıldırım da bu ve buna benzer açıklamalar yapacaktır. Şimdi federasyon tarafında şöyle bir durum var. Federasyon 2 gün önce bir açıklama yaptı. Bu kural değişmeyecek diye. Doğru mu? Doğru. Federasyon bu açıklamayı yaptı. Şimdi federasyon diyor ki ben bugün gelirken de tekrar sordum. Şimdi kulüpler birliğinden bu konuda

0: Yani 18 kulübün bu kural değişsin gibi bir talebi yok. 18 kulüp biz bu kuralın 12 artı 2, 10 artı 4 ya da işte 10 o bu artı 2 olmadan 14 yabancı gibi bir şekilde yapılmalı gibi oy çokluğuyla değil oy birliğiyle kulüpler birliğinden bu karar çıkarsa eğer, tamam mı? Federasyon bunu değişir. Ama burada bir oy birliği olmazsa eğer federasyon bu kuralı değiştirmeyeceğini söylüyor. Şimdi 5 tane kulüp bu kural aynı şekilde kalsın demiş. Söyleyeyim onları. Yani 10 artı 4 kuralı var ya.
1: Evet.
0: 10 artı 4 kuralı ile ilgili son yapılan toplantıda da ve federasyona giden, federasyon tarafına yapılan bilgilendirmelerde de 10 artı 4 kuralı ile ilgili olarak Çaykur Rizespor, Eyüp Spor, Kasımpaşa, Göztepe, kaç saydık? Çaykur Rizespor, Kasımpaşa,
1: Eyüp
0: Spor, Göztepe ve Samsun Spor.
1: Beş.
0: Bu 5 kulüp, bu kararın, bu arada bir telefon, yani çok kısa birisiyle bir telefon görüşmesi yapacağım. Belki bu şeyle alakalı olarak bir telefona bağlama durumu olur. Fenerbahçe'nin cezası ile ilgili. Birazdan sesimi bir almanı isteyeceğim. Çünkü ben aramıştım, geri döndü. Şimdi değil, dur. Şeyi söyleyeyim ondan sonra. Bu 5 kulüp, Burak, diyor ki bu karar değişmesin. 10 artı 4'te kalsın. Tekrar ediyorum. Eyüp Spor, Kasımpaşa, Çaykur Rizespor, Göztepe ve Samsun Spor. Bu 5 kulüp bu karar kalsın diyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor kararın değişmesini istiyorlar. Trabzonspor da istiyor bak. Söylüyorum. Çünkü Trabzonspor'la ilgili Trabzonspor buna muhalefet etmiyor deniyordu. Trabzonspor da kararın değişmesini istiyor.
1: Trabzon'un kadrosu birazcık uygun gibi bu konuda çünkü. Ama istiyor.
0: Hayır
1: gibi.
0: İstiyor. Kararın değişmesini istiyor Trabzonspor'da. Yani 12 artı 2 ya da 14 oyuncu. Neyse. Yani o artı 1, 2, 3, 4 vesaire onların kaldırılmasını Fenerbahçe tamamen serbest kalsın diyor. Galatasaray 12 artı 2'yi diyor galiba. Anladığım o. Trabzonspor biraz daha farklı bir model getiriyor ama bunlar diyorlar ki bu karar değişsin. Kulüpler Birliği'nde ortak bir mutabakat yok bu konuda. Şimdi federasyon sondur. Tekrar söylüyorum. Ben yayına gelirken tekrar sordum nedir durum diye. Federasyonun bu açıklamasına rağmen Kulüpler Birliği eğer yarın bir toplantı yapıp önümüzdeki gün, ki ben yakın zamanda bir toplantı bekliyorum bu arada. Bir toplantı yapıp burada bu karar şey olmalı, yani diğer kulüpler de ikna edilirse eğer, bu kararın değişeceğini düşünüyorum. Şöyle bir durum var bu arada. Dedim ki yani sonuç itibariyle burada oy çokluğu da var. Yani oy çokluğu kullanılır mı? O da kullanılma ihtimali olabilir. Ama federasyon başkanı burada kalacağım diyor. Federasyonda oy birliği olmazsa burada kalırız diyor. Şimdi şu olabilir mi acaba? Oy çokluğu gitti. 10 kulüp, işte kaç tane dedim ben? 5 tane kulüp değişmesini istiyor. 13 tane kulüp değişsin istiyor. Bu arada bazı Anadolu kulüpleri de şey demiş. Yani siz bunu değişirseniz de evet, yani değişmezseniz de evet. Yani burada biz size illa bu konuda muhalefet etmeyiz gibi bir tavır içerisindeler. Dolayısıyla işin geldiği nokta itibariyle Kulüpler Birliği'nden çıkacak toplam karar, oy birliği kararı bu kararı etkiler. Oy birliği eğer bu karar federasyonun önüne gitmezse federasyon yapmayacağız diyor. Çünkü şöyle de algılanmak istemiyorlar. Yani Galatasaray istedi, Fenerbahçe istedi, Trabzon istedi ve federasyon tarafı diyor ki herkes kendine göre bu kuralı şekillendiriyor. Öyle olsun istiyor kendi çıkarlarına göre. Bu doğaldır yani. Bu arada her kulüp kendi çıkarına göre bunun böyle olmasını ister. Oy birliği olmadan biz bunu yapmayız diyorlar. Oy çokluğuna döner mi? Önümüzdeki günlerde bunu döneceğiz. Bir ya çok kısa bir 10 saniye 15 saniye sesimi alırsan ben birisini arayacağım. Eğer katılmak isterse bu cezalarla ilgili ya yani bu konuyla alakalı olarak bir görüş en azından yayınımızda izleyenlerimize paylaşırız.
1: Hem Greenwood transferini konuşacağız. Fenerbahçe'de Atletico Madrid de girdi transfere. Fenerbahçe'nin işi birazcık zor gibi görünüyor. 50 milyon euro bonservis bedeli isteniyor. Atletico Madrid bu bonservis bedelini vermeyi düşünüyor. Bunu da konuşacağız. Fenerbahçe transferde neler yapacak? Kimler gidecek? Kimler kalacak? En-Nesyri'nin bonservisinin kırdırılma iddiası var. O iddiayı konuşacağız. Doğru mu? Feridun Nidaloğlu'nun dün söylediği bir haberdi. Fenerbahçe yönetiminde para var mı yok mu bunu konuşacağız. Özellikle Serdar Çelikler bunu çok fazla dillendiriyor. Yönetimde para yok, varsa da içeri sokamıyorlar veya yönetimden kimse para vermek istemiyor. Bunu da konuşacağız. Forvet transferini konuşacağız. Ve de bu cezalarla ilgili birazdan bir bağlantımız olabilir. Yorumlarınıza birazcık bakalım. Süper chatlerinizi de okuyacağız.
2: Devam ediyoruz bu arada.
1: Devam ediyoruz o zaman.
0: Tamam. Şöyle konuştum. Şimdi konuştum, kişi söylemeyeyim. Ayıp olur. Bununla ilgili olarak tam böyle hani netlik, yani net bir bilgi üzerinden gitmek daha sağlıklı olur. Yani yanlış anlaşılabilir diye. Özellikle bu konuda daha sonra bu konuyu konuşacağız. Onu söyleyeyim.
1: Peki transfere geç.
0: Ama yine söyleyeyim, yani taraflar birbirini böyle bir şey yapıyor. Suçluyor yani.
1: Görüntü. Onun yüzünden oldu, onun yüzünden oldu.
0: Ama yani sonuç yine söylüyorum. Yani bu burada ben mesela bu kabul edilemez yani. Hani o gün işte Aziz Yıldırım o çağrıyı yapmasaydı bunlar olmayacaktı. Hayır. Çünkü koltukta kim varsa o bu işi çözmek de mesul insanlardır.
1: Peki. Transfere geçmeden önce şu şeye geçelim.
0: Geçelim.
1: Oldu.
0: Bu yabancı iş tamamlandı değil mi? Yabancı konusunu biz tamamladık diye düşünüyorum.
1: Evet, bence tamamladık. Tamam. Ya zaten şu an hani 10+4 devam ediyor ama tamam. Değişecek mi onu göreceğiz.
0: O kurala göre de Fenerbahçe'nin mevcut transferle ilgili son durumunu aktarırız.
1: Oraya geliriz ama önce şu Enes'in bonservisinin kırdırılma iddiasını konuşalım. Feridun Nideli.
0: Bu doğru. Yani ben bunu sordum. Ama bendeki bilgi biraz daha farklı. Şöyle, ben geçen yayında, son yayın olması lazım yine Digifutbol'da yaptığımız yayında, bu En-Nesyri'nin hatta Fenerbahçe'nin şey demiştim, Fenerbahçe 20 milyon euro ödeme yapıyor Aziz Yıldırım geldiğinden beri. Yani 9-10 Haziran'da aldılar. Ben o yayını yaptığımda galiba ayın 29'uydu ya da 28'iydi. İşte 20 günde, yani işte her gün 1 milyon euro neredeyse ödeme yapmış bilgisi gelmişti. Ona aktarmıştım. O 20 milyon euronun içerisinde de 2 milyon 950 bin euro Sevilla'ya ödenen En-Nesyri'nin bonservisi vardı. Şimdi o transferle ilgili olarak detayı söyleyeyim. Transferle ilgili olarak meseleyi söyleyeyim. Transferle ilgili konu şu. Fenerbahçe, çünkü bak bu hiç açıklanmadı. Ben hatırlamıyorum. Yani Fenerbahçe şeyi kaça sattı abi?
1: En-Nesyri'yi
0: kaça sattı? Fenerbahçe'nin hatırlı o günlerde yaptığı tek bir bildirim vardı. En-Nesyri'nin sözleşmesi feshedilmiştir diye. Tamam mı? En-Nesyri'nin sözleşmesi feshedilmiştir diye. Şimdi biz bunları bu açıklıkta konuşuyoruz. Yarın öbür gün belki de hani bu işte En-Nesyri'nin 15 milyon euroya satılması meselesi, Fenerbahçe'nin o gün yaptığı o açıklama belki de yarın Fenerbahçe'nin başına bela olacak ama herkes işini düzgün yapacaktı o zaman. Bu kadar net. Aktarılanı söylüyorum. Orada şöyle oluyor. Fenerbahçe En-Nesyri'yi 15 milyon euroya Al-Nasr mıydı? Şeyin Kante'nin kulübü. Neyse. Al-Nasr, El Hilal. Hangisi şimdi hatırlamıyorum.
1: El-İttihat.
0: Kante'yi alırken bir takas gibi aslında gördük biz bunu ama 15, çünkü sözleşmeyi feshettik deniyordu. Evet. 15 milyon euroya satıyor Fenerbahçe şeyi. En-Nesyri'yi. Bu 15 milyon euronun 7,5 milyon eurosunu Fenerbahçe peşin olarak alıyor. Tamam. Yani o peşin alındı, Kante'ye imza parası verildi ve onlar yakında zaten detaylı olarak açıklanır. Ama sonuçta böyle 15'e satmışsın sen bu oyuncuyu. 7,5'a da sana gelmiş. Peşin olarak gelmiş. Geri kalan 7,5 var ya. 7,5. Ferdun abi şey diyor değil mi? Bir şeyin tamamı.
1: 15 milyon, 14 milyon dolar dedi herhalde ama.
0: Neyse, ben 15 milyon euroya, bendeki bilgi, kırılma olayı doğru ama. Kırılma olayı doğru. 15 milyon euroya satıldığı bilgisi var bende. Fenerbahçe 7,5 milyon euroya bu oyuncunun şeyini alıyor. 7,5 milyon euroyu peşin olarak alıyor. Kalan 7,5 milyon euro var ya, o da kırdırılıyor ve kullanılıyor. Kırdırmak ne demektir? Vadesi gelmemiş bir alacağı götürüp bir şirkete verip, kardeşim biz sizden bunu veriyoruz. Bunu size %10'la kırdırıyoruz. İşte bu 750 bin euroyu siz alın. Bunun ödemesi bir sene sonra şu ayda, iki sene sonra şu tarihte. Onların da mutlaka kendine göre bir takvim vardır. Fenerbahçe'nin bu kalan 7,5 milyon euroyu da kırdırarak Saran yönetiminin o dönemde transferler için ya da işte neyse kulübün yönetimi için

0: harcadığı yönünde bir bilgi var. Bu konuyla ilgili resmi açıklamayı da Fenerbahçe mutlaka yapacaktır ya da Saran tarafı yapacaktır. Bilgiler paralel gidiyor. Bendeki bilgiyle şeydeki Ferdi abideki bilgi arasında sadece böyle bir fark. Bir kırdırma olayı var. Bende yarısı peşin alınıyor, yarısı kırdırılıyor. Ferdi abi ise toplam paranın toplam paranın kırdırıldığından bahsediyor. Diğer yandan şöyle bir durum da oluyor. Aslında isyanlardan bir tanesi de şu, onu da söyleyeyim Burak. Deniyor ki ya diyorlar ya arkadaş tamam yani siz bunu yaptınız. Bu işlemi de yaptınız. Ya bu işlemi yaparken en azından şunu da yapmasaydınız. Yani bu para geldi ya, Fenerbahçe bu parayı kullandı ya Burak. Evet. 6-7,5 milyon euro nakit olarak geldi ya. Geri kalan da kırdırıldı ya. Yüzde kaçla kırdırıldı? Onunla ilgili benim bir bilgim yok. Ve deniyor ki ya madem böyleyse 2 sene önce alınmış olan En-Nesyri'nin şeyi de ödenseydi. Yani taksitleri de ödenseydi. Biz geldik En-Nesyri'nin 2.950 bin euroluk taksidini ödedik. Oradaki detayları kulübün kendisi açıklar. Hani bendeki kabaca bilgiler bu şekilde.
1: Peki transfere geçelim o zaman yavaş
0: yavaş. Geçelim.
1: Dün gece sıcak bir gelişme vardı. Greenwood transferine Atletico Madrid'in de girdiği konuşuluyor. Fenerbahçe'de Lookman transferi vardı. Onda da Atletico Madrid girmişti ve transferi bitirmişti. Bu transferde de girdi.
0: Tarih tekerrür mü ediyor meselesi?
1: Maalesef öyle gibi duruyor. 50 milyon isteniyor. Atletico Madrid verir büyük ihtimalle bu parayı.
0: Verir mi vermez mi bilmiyorum. Ama böyle bir durumun varlığından bahsediliyor. Ben sonrasında bunu yaz Sabuncuoğlu yazdı. Sonrasında bununla ilgili olarak şimdi Greenwood'la ilgili durumu aktaracağım ama şöyle bir değerlendirme yaptı oraya hakim olan bir arkadaşım. Dedi ki o da bir ilginç bir şey. Atletico Madrid Lookman'dan çıkmak istiyormuş. Lookman'dan çıkıp onun yerine şeyi koymak istiyormuş.
1: Greenwood'u
0: koymak istiyormuş. Lookman'dan çıkması, yani Lookman'ı yollama gerekçeleriyle ilgili bende bir şey yok ama Atletico Madrid'in böyle bir planı varmış. Yani Greenwood o bölgeyi daha iyi doldurabilir, daha disiplinli, daha çok işimize yarayabilir anlayışıyla Lookman'ı yollayıp Greenwood'u alıp yoluna devam etme gibi bir düşüncesi varmış şeyin, Atletico Madrid'in. Şimdi bu Fenerbahçe tarafını amiyane tabirle azdırır mı? Bir taraftan bu haber bu yönüyle ister istemez Fenerbahçe yönetimi üzerindeki baskıyı da arttırır. Bu baskıyla ilgili bir şey unutma. Ne düşünüyor Fenerbahçe yönetimi diye bir sorarsın, olur mu?
1: Tamam.
0: Onu da aktarmış olayım. Burada böyle bir durum var. Şimdi bu Fenerbahçe'deki hareketliliği, Greenwood konusundaki pazarlığı, Marsilya'nın da yine daha da çeken bir şey. Mutlaka orada olmayan bir şeyden bahsetmiyoruz. Ama transferde bu ve buna benzer hamleler bir tarafın elini güçlendirir, bir tarafın elini zayıflatır. Şimdi burada şöyle bir durum var. Fenerbahçe'de sorduğum zaman Greenwood'la ilgili görüntü şu, zaten oyuncuyla, hani zaten Hakan Safi'den itibaren oyuncuyla bir şey durumu var. Bir mutabakat durumu var. Belli ki oyuncunun zaten buraya gelmekle ilgili bir derdi yok. Evet. Konu bonservis meselesi. Şimdi son sorduğumda Marsilya'nın ısrar ettiği bir para var. Bu 50 milyon euro deniyor. Fenerbahçe eğer bunu 35'lere çekebilecek durumda olsaydı Fenerbahçe bu transferi bugüne kadar bitirirdi açıkçası. Şimdi bu limitler mesela çok konuşuluyor ama belki de arka tarafta başka bir şey de oluyor. Yani bu gizlilik konusu Fenerbahçe'de çok keskin, onu söyleyeyim. Bak bu millet konuşuyor ya, hakikaten öyle, onu söyleyeyim. Bak ben bunun altını özellikle çizeyim ve bu konuda Fenerbahçe'de bak isim konusunda ve son atılan adımlar konusunda çok böyle şey net demiyor ya. Çok az bilgi veriliyor. Çok az bilgi veriliyor. Hele isim konusunda dışarıya sızan hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani bugün Aziz Yıldırım'a Greenwood sorsan ne alakası var, biz ilgilenmiyoruz der. Çok istiyorlarsa parayı verip alsınlar der. Bak, dur hayır. Ama arka tarafta başka kaynaklarda bu işin konuşulduğunu, isterse hani Fenerbahçe'nin bir noktaya doğru gittiğini bunu zaten daha önce de konuşmuştuk. Ama Greenwood konusunda Marsilya'nın belli ki eli güçlü. Ama şu da var. Marsilya'nın da kısa bir tarih içerisinde, süre içerisinde önemli bir cezasından ötürü kaynak bulmak zorunda olduğu haberleri Fenerbahçe tarafından mutlaka var. Yani burada bir şey var, çalışma var ama son söylenen Marsilya tarafı bu 50 milyon eurodan geri adım atmıyor. Şimdi Atletico Madrid de işin içerisine girdiği için.
1: Roma'da var.
0: Roma haberleri de vardı, doğru.

0: Burada Marsilya'nın eli güçlenmiş görünüyor. Ama gerçek tam olarak böyle mi? Atletico Madrid mutlaka orayla ilgileniyordur. İşin gideceği yer neresi olacak? Onu birlikte göreceğiz ama bu bir süre daha devam eder. Ben çok kısa süre içerisinde de burada bir netlik olur mu? Onu da bilemiyorum. Yani şimdi kalkıp da o tarafla ilgili bir hakem kesemem. Yani Atletico Madrid onu demiş Marsilya, böyle bir bilgim yok. Sadece biraz o tarafla ilgili ne oluyor diye kulüple bağlantılı bazı kaynaklara sorduğum zaman da Atletico Madrid'in niyetinin önemli bir niyet olduğu, Lookman'dan çıkıp oyuncuyu yollayıp onun yerine Greenwood'u almakla ilgili bir planları olduğundan bahsediyor. Belki ikisini tutacaklar, onu bilmiyorum. Ama Fenerbahçe bu işi bonservise aşağıya çekmek için bir süredir uğraşıyor ve zaten bunu yakın kaynaklarda doğruluyorlardı. Yani eğer bu bonservis konusu 30-35'lere gelirse Fenerbahçe bu transferi yapar, ama anladığım kadarıyla Marsilya da bu durumda meseleyi bu şekilde değerlendiriyor. Yakın zamanda göreceğiz ama adamlar şu anda bu noktada. Bu işin uzaması bence Fenerbahçe'nin lehine.
1: Peki Atletico Madrid'e
0: Yani
1: girmesi...
0: Marsilya her satamadığı gün biraz daha eli zayıflar Greenwood konusunda. Onu da göreceğiz.
1: Atletico Madrid'in bu transfere girmesi yönetimde baskı oluşturuyor mu? Ya da oluşturur mu?
0: Oluşur. Ya
1: Bence
0: şöyle oluşur.
1: oluşur, çünkü
0: Yani
1: Lukman'ı da kaptırdı
0: ay
1: Fenerbahçe
0: şöyle
1: geçen sene.
0: oluşur. Ama burada şöyle bir durum. Yani Lukman hikayesi gibi olmaz. Kendileri söylediler. Bizden teminat mektubu istediler. Biz Fenerbahçe'nin itibarı her şeyden büyüktür. Bankanın itibarından büyüktür. Murat Sarı'nın sözleri vardı. Yani baskı konusu şöyle. Aziz Yıldırım çıkıp şey diyebilir. Kardeşim ne konuşuyorsunuz? Ben hiçbir zaman Greenwood demedim ki. Onu zaten Hakan Safi söyledi.
1: Ama o zaman da derler ki 25 Haziran'a kadar transferleri bitirecek
0: Derler
1: demiştiniz. Neden
0: zaten. Hayır, bu
1: bitiremedi?
0: devam eder de Greenwood üzerinde söylüyorum. Yani Aziz Yıldırım kalkıp bugüne kadar ben Greenwood alacağım demedi. Hakan Safi söyledi. Hakan Safi'nin söylemiş olması, ben anlaştım demiş olması ister istemez Fenerbahçe tarafında daha büyük heyecan yarattı. Ama bu aynı zamanda şu da oldu. Yani Aziz Yıldırım şimdi Greenwood seviyesinde bir oyuncu getirmezse diyecekler ki bak transfer konusunda Hakan Safi daha agresifti. Bunu işi yapsaydı böyle olacaktı. Fenerbahçe daha büyük bir oyuncu kazanacaktı gibi birçok şey söylenir abi. Buralardan şey çıkmaz. Herhangi bir şekilde bunlar söylenir. Bunlar söylenir. Önemli olan bunları idare edebilmek. Bunları idare edebilmek. Ama şöyle bir durum var benim gördüğüm Fenerbahçe'de yönetimin özellikle şimdi Aziz Yıldırım tecrübeli bir isim. Geçmişten bugüne tabii yaşadığı birçok şey var. Yani kamuoyu baskısıyla Aziz Yıldırım şunu yapmaz, onu söyleyeyim sana. Kamuoyu baskı yaptı diye gidip de Greenwood konusunda tamam ya şimdi iş buraya geldi. Bu arada hani transferde cesurdur Aziz Yıldırım ama kamuoyu baskısı var diye de gidip orada ya kamuoyu da böyle istiyor hareketini çok yapmaz. Kamuoyu ona pek yön vermez de Aziz Yıldırım kritik bir anda, çok sıkışılan bir anda kamuoyuna yön verecek bir iş yapabilir, transfer yapabilir. Geçmişten örneklerle bunu söylüyorum.
1: Greenwood yerine olmazsa, ki bence olma ihtimali birazcık düştü gibi geliyor
0: Abi
1: bana.
0: şöyle,
1: Atletico
0: o bak
1: girdiyse
0: olur
1: alır gibi de
0: olmaz
1: geliyor.
0: başka birçok isim söyleniyor. Bak yine söylüyorum.
1: Aynı
0: Şimdi
1: etkiyi yaratır mı?
0: biz burada hani bir bilgi olacak ki ben meseleyi aktarayım. İsim konusunda yine söylüyorum. Bak isim konusunda şöyle bir durum var. Yani isim konusunda net. Abi çıkmıyor bu yani. İsim konusu çıkmıyor. Bak çok net olarak söyleyeyim. Herhangi bir şekilde bir isim verilmiyor. Bak net olarak hiç çıkmıyor. Sen bugün Greenwood konuşursun. Yarın Fenerbahçe gider bambaşka bir isim alır. Ki biraz ters köşe olacak gibi de bir hava ve durum var. Bunları da göreceğiz.
1: O isim çıkmaması birazcık da şuna sebep oluyor. Bu yönetimde para mı yok? Çok fazla dillendiriliyor. Ya da yönetimdeki isimler para vermiyor.
0: Derler.
1: Ya da içeriye mi sokamıyorlar?
0: derler derler bu iş şöyle çünkü bu çok konuşuldu ya Olaf ben tabii başkaları da konuşmuş olabilir de Olaf var
1: Ya özellikle bunu
0: hayır
1: Serdar Çelikler söylüyor.
0: Serdar abi söylüyor da nereden çıktı doğru ama bu laf doğru bu laf şeyden çıkmış olabilir bizim İbo abiyle yaptığımız usta programı var ya
1: Evet.
0: oradan çıkmış olabilir şöyle Bu lafın belki de Serdar abi o zaman söyledi. Serdar abi söyledi ama şöyle oldu bak ben sana söyleyeyim. Şimdi Hakan Safi Fenerbahçe başkan adayıydı ya. Ve ben ne istersen iste Fenerbahçe'm diyordu ya. Ne gerekiyorsa yapacağım diyordu. Barış Göktürk'le Zıldırım'la birleşti ya. Tamam mı? Şey çok konuşuluyordu ya. Hakan Safi her şeyi verecek. Ne istersem iste benden Fenerbahçe. Zaten söylüyordu. Şey, transfer açıklamaları da öyleydi ya. İşte en son Greenwood muydu? Greenwood'la yapılan anlaşmanın detaylarını mı aktarmışlardı ya basına, vermişlerdi ya. İşte Greenwood 5 gol atarsa artı.
1: Evet.
0: Greenwood'tu galiba, değil mi? Yani bütün hani
1: bir de şey, yani Suarez vardı o.
0: İşte bütün oyuncularla ilgili hani performansa dayalı da, ki bunu zaten Hakan Safi de söylüyordu. İşte 20 gol atarsa para, 25 atarsa vereceğim, 30 atarsa başka bir şey, şampiyonluğa başka bir şey. Bunu zaten Hakan Safi söylüyordu. Yani Hakan Safi paralı bir adamdı. Söylediği şey buydu. Ve bence seçimi kaybetmesinin en önemli faktörlerinden bir tanesi de Hakan Safi'nin bir inandırıcılığı olmadı. Onu yapacağım, bunu yapacağım, ıslak imza gösteremedi. Diğer yandan Hakan Safi en azından son dönemde bu işleri net bir şekilde kamuoyunun önüne koyamadığı için Aziz Yıldırım'a yönelik karşı propagandasını ben kendisine kaybettirdiğini düşünüyorum. Ama bu bizde 5 tane Hakan Safi var meselesi nereden çıktı? Tamam mı? Doğru, bu söz söylendi. Bu söz söylendi. Bu arada evet, Fenerbahçe yönetiminde paralı adamlar var. Yani hepsi birbirinden zengin adamlardan bahsediyoruz. Tamam mı? Ve bugüne kadar da kulübe para veren yöneticiler var. Onları da yakında açıklarlar. Mesela Feridun Geçgel ne kadar para verdi kulübe? Ben bunu soruşturuyorum. Soruyorum. Öğrendiğim zaman söylerim. Ama bu laf söylendi. Ben hatta o zaman bunu bu konuşulurken, yani Hakan Safi'de böyle bir şey var. Yani gelip tak da 200 milyon euroyu, 300 milyon euroyu verebilecek bir propagandayla geliyor ya da eylemle geliyor noktasında. Dedim ki de böyle bir durum var diye Aziz Yıldırım'a sormadım tabii onu da. Aziz Yıldırım tarafından şöyle bir bilgi gelmişti. Bizde Hakan Safi gibi 4-5 kişi var zaten. Yani bu zenginlik konusunda zaten hani o zenginliğe sahip 4-5 kişi var söylenmişti. O zamanlar konuşulmuştu. Hatta Hakan Safi de bunu galiba şey yapmıştı. Hani neredeler? Öyle diyorlar. Bak ben bunları vaat ediyorum. Siz ne vaat ediyorsunuz gibi. Burada şu haksızlığı yapmam ama bak yine söylüyorum. Aziz Yıldırım şampiyonluk vaadi verdi. Kadronun nüvesi iyi. Önemli eklemeler yapılacağını söyledi. Ama hiçbir günde bir şey söylemedi. İsim söylemedi. Doğru mu? Doğru. Yani sen bugün Aziz Yıldırım'a bay öyle dedin. Greenwood işte bak bilmem böyle oluyor. Aziz Yıldırım şey diyebilir. Ona Hakan Safi söyledi. Kongre bana oyu verdi. Ben Greenwood hiçbir zaman demedim. Sen o zaman şey diyemezsin. O iş öyle olmuyor. İstediğin kadar konuş. Günün sonunda kulübün gerçekleri var. Adam ben bu kulübün başkanıysam kararı ben veriyorsam böyle yaparım der. Ben Greenwood'u almamalı noktasında bunu söylemiyorum. Greenwood'la ilgili hani az önce bu baskı meselesi var ya, kamuoyu baskısı, konuşulması meselesi. Onu anlatıyorum. Süreçleri anlatıyorum yani. Yoksa ama zaten bu arada bir problem yok ya. Herkes her şeyi söylüyor. Bugün Aziz Yıldırım, bugün ben şimdi Twitter'ı açtığım zaman şu an Twitter'da şimdi açayım mesela, bak abi hemen söyleyeyim. Herhangi bir şekilde bak. Açıyorum şimdi. Algoritmadan ötürü de beni Twitter sonuç itibariyle tanıyor. Nelere baktığımı da biliyor. Ölüme de 50 tane şey getiriyor. Şeyle ilgili, ölüme mutlaka Aziz Yıldırım'la ilgili, Barış Göktürk'le ilgili, ne bileyim mesela şimdi bizim Rıdvan yazmış, Rıdvan Aksu. İşte 29.5.2026, yani 29 Mayıs'ta Aziz Yıldırım'ın Sözcü TV'deki sözünü alıntılamış. Aziz Yıldırım demiş ki para işi kolay. Rıdvan da tweet atmış 38 dakika önce, bekliyoruz transferleri.
1: Ama
0: gibi.
1: O haklı insanlar
0: ya,
1: bence.
0: Tamam ya, hani ben haksızlık
1: şöyle,
0: demiyorum.
1: Şöyle 5 tane Hakan Safi var ya, altının biraz doldurulması gerekiyor. Transfer yok. Bir tane Vedat Muriç gelmiş ki o transfer de zaten devre arasında. Yönetim devam etse de etmese de Saadettin Saran yönetimi, Vedat Muriç Fenerbahçe'nin forveti olacak deniliyordu. Yani vaat ettiği de iki tane forvet vardı.
0: Doğru.
1: Aslında. Vedat Muriç ve Giresi.
0: Doğru.
1: Giresi'yi de alamadın şu anda.
0: Doğru.
1: Gelmedi.
0: Bunlar söylenir.
1: Altını doldurmak gerekiyor.
0: Bunlar söylenir. Yani bunlar yapamadığın zaman ne oldu derler. Ama üç gün sonra bu transferler gelirse eğer bak Aziz Yıldırım haklıymış derler.
1: Yine söylediği tarihe gelmediği için eleştirilir.
0: Ya, tamam, gel, ama bu işte o kadar da kolay değil. Yani onu savunmak için söylemiyorum. Ama şöyle, bu kadar iddialı söylüyorsanız eğer, getirmediğiniz zaman eski defterler de açılır. Eski defterler de açılır. Zaten şöyle bir durum da var. Yani Aziz Yıldırım güçlü bir figür. Seveni kadar sevmeyeni de çok. Aziz Yıldırım'ın yaptıkları ve yapmadıkları her zaman tartışma konusudur. Ve Aziz Yıldırım'ın söylediği her şey önüne gelir. Önüne gelir dediğimiz, vay başkan sen bunu demiştin. Şimdi bunu yapmıyoruz. Zaten bunları görüyoruz. Aziz Yıldırım okumuyor mu bunları? Aziz Yıldırım'a bunlar gelmiyor mu? Geliyor. Aziz Yıldırım ise meseleye soğukkanlı bakıyor. Onu söylüyorum. Diyorum ki Aziz Yıldırım şöyle

0: davranıyor, söylüyor. Doğru. Yani doğru derken şey konusunda söylüyorum. Hani doğru, ben bunu zaten kendisi biliyor. Yani kamuoyu baskısıyla hareket etmem. Hallediyoruz. Bir noktaya gelecek. 3 gün sonra olur, 4 gün sonra olur, 5 gün sonra, onu bilemem. Ama şu anda o laflardan ötürü, söylenenlerden ötürü doğal olarak ben de buraya çıktığımda ya da herkes hani kampın ilk kampa bu oyuncular yetişecek de, yani en azından Fenerbahçe'nin temel ihtiyacı olan oyuncular yetişecek de soruları sorulur. Bunun karşılığı olarak da şu anda son dönemde özellikle kulübün mali yapısıyla ilgili işin çok zor olduğuna dair her muhabir arkadaşlar, herkesten bu bilgiler çıkıyor. O zaman Serdar Ali de çıkar der ki, ya da bu da bu ister istemez çok normaldir. Siz o gün öyle söylediniz, sıkıntı yok dediniz, hallolur dediniz. Zaten bugün kulübün mali yapısıyla ilgili böyle bir problem varsa, sizde de para varsa bunu tak diye çözersiniz. İşin detayıysa başka bir mesele. Seçim döneminde çok konuşmuştuk. Bugün diyelim ki Fenerbahçe 100 milyon euroluk bir kaynağı var. Hemen sokabilir. İşte bunu hemen soktuğun zaman o limitler içerisinde değerlendiremiyorsun. 50 tane maddesi var, süreci var. Gelelim şeye şimdi burada. Diyelim ki Fenerbahçe, bak ben yine söylüyorum, edindiğim bilgiler çerçevesinde burada izleyicilerimizin karşına çıkıyorum. Her çıktığımdan önce de sonuçta sürekli bu işin içerisindesin. Çeşitli farklı kaynaklardan ne oluyor, ne bitiyor, neler oluyor diye bilgi alıp o bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi Fenerbahçe'de en son şöyle bir hava vardı. Yani biz transferde zaten neredeyse ihtiyacımız olan oyuncularla ilgili operasyonel faaliyetleri yaptık. Önemli bir noktaya geldik. Bunları açıklayacağız. Ama orada şöyle bir durum var. Şimdi belki tekrar olacak ama Fenerbahçe'nin şu anda iki tane bence büyük derdi var. Evet, bir kulübün mali yapısı, ama bu mali yapısı konusunda da Aziz Yıldırım zaten bunu biliyordu. Yani Aziz Yıldırım mali yapının bozuk olduğunu bütün divanlarda, katıldığı toplantılarda söylüyordu. Fenerbahçe'nin borcunun çok daha yüksek olduğu noktasında. Ağustos ayında da ya da Temmuz'da divan toplantılarında da zaten bunu Aziz Yıldırım söyleyecektir. Bu bir. Ama bu sözler verildi ve Aziz Yıldırım bu sene çok büyük bir risk aldı. Bu riski alan Aziz Yıldırım kalkıp da, tamam mı, buraları zayıf transferle geçmez. Benim bildiğim Aziz Yıldırım buraları zayıf transferle geçmez. Yani seni şampiyonluğa götürmeyecek bir oyuncuyla Aziz Yıldırım şu dönemde, benim bildiğim Aziz Yıldırım gidip de kontrat yapmaya çalışmaz. Baba oyuncuya gider Aziz Yıldırım. Bak ne söylüyorum. Çünkü Aziz Yıldırım şunu biliyor. Ben eğer şampiyon olamazsam, kendisi de zaten söylüyor, o 20 yıllık Aziz Yıldırım İmparatorluğu'nun ya da Ali Koç ve Saadettin Saran dönemi, tam toplam 8 yıllık dönemde sürekli yükselen Aziz Yıldırım seslerinin artık ortadan kalkacağını da biliyor. Çok büyük bir riskle geldi. Şampiyon yaparsa kral, yapamazsa sen de yapamadın başkan denilerek Aziz Yıldırım'ın bir daha Fenerbahçe başkanlığı meselesi tamamen ortadan kalkar, kapanır. Kimse de dönüp artık Aziz Yıldırım öyle oldu böyle oldu demez. Geldin ve yapamadığınla kalırsın. Yani 20 yılın üstüne bir sezonla işi kapatırsın. Geçmişi bütün hepsini de kamuoyu gözünde, taraftar gözünde silmiş olursun. Şimdi bunun farkında olan, ben çünkü hissiyatım da o, Aziz Yıldırım seni şampiyonluğa götürmeyecek oyuncularla masaya oturmaz. Tamam. Ve yakında da bunların sonuçlarını göreceğiz. Benim bildiğim Aziz Yıldırım tarzı budur, tavrı da budur. Bunu yaparsa kendi kararıdır. Hani siz böyle oyuncular söylediniz. Bugün getirdiğiniz oyuncularsa o seviyede oyuncular değilmiş. Hakan Safi'nin verdiği oyuncu sözlerine bile yaklaşılamadı diye muhalefet yükselir. Aziz Yıldırım da bunları bilen birisi. Bak eğer şöyle bakalım. Bu seçimde Aziz Yıldırım 3 yılına gelseydi daha rahat davranabilirdi Aziz Yıldırım. Biliyor ki Aziz Yıldırım sezonun sonunda şey var. Seçim var. Yani Aziz Yıldırım'ın elinde değil, Fenerbahçe Kongresi'nin, Aziz Yıldırım'ın elinde 3 yıllık bir plan olsaydı bambaşka bir yerden giderdi.
1: Hoca bile yabancı olurdu.
0: Olma ihtimali vardı. Çünkü Aziz Yıldırım Yesus'la da görüştü. Birçok isimle görüştü. O isimlerden bir tane şey olduğunu da duydum ben çünkü. Göztepe'nin hocası Stoylov muydu?
1: Evet.
0: Yani birçok hocayla görüşülüyor bu arada. Çeşitliliği anlatmak için söylüyorum. Şimdi geldiğimiz

Şu an itibariyle yönetimin şöyle bir durumu var. Deniyor ki bak bu kural yabancı kuralı Fenerbahçe serbest olsun diyor. Şu andaki bu kuralla Fenerbahçe

0: şu var. Mesela Fenerbahçe'de diyelim ki Talisca bu sezon Fenerbahçe'de kalması gerektiği düşünülen oyunculardan bir tanesi. Tamam, Fenerbahçe'nin bir futbol yapılanması var ya.
1: Evet.
0: Hocası var, direktörü var, başkanı var. Bordo başka bir isimler de var. Kağıdı kalemi önlerine aldılar, baktılar bizim takım bu ve şey burada Talisca bizim için önemli. Örnek olarak veriyorum bu arada Talisca'yı. Özellikle şey de diyebilirsin, ne bileyim, başka bir oyuncu söyle abi bana.
1: Ya Fred'in gitme ihtimali olur burada.
0: Fred dersin. Başka bir isim daha söyle abi. Yani o şey grubunda olmayan, 23 yaş sınırında olmayan. Yani
1: Asensio.
0: Mesela Asensio örneğin, tamam mı? Onunla ilgili olarak şimdi örnek olarak veriyorum abi. Bizim İrfan 25 söylemiş.
1: İrfan abi sürpriz ayrılık olabilir dedi, patladı. Ama tabii öyle bir şey yok. Yönetim satmayı düşünmüyor da.
0: Tamam. Millet ama şöyle bir durum var. Da. Şimdi 10 artı 4'e göre transfer yapman gerekirse eğer, mesela bu durumda sen elindeki 2 oyuncuyu daha yollaman lazım. Baba oyunculardan bahsediyorum. Mesela Talisca ile Fred. Bunları yollamak durumundasın. Tamam. Şimdi bir transferi açıkladın. Geldim bugün, transferler açıkladın. Bu arada şu söyleniyor, onu da söyleyeyim. Birkaç gün içerisinde golcü, ikinci golcü açıklanacak deniyor.
1: Oraya geçelim o zaman.
0: Onu söyleyeceğim ama şöyle bir durum var.
1: Sonrasında.
0: Fenerbahçe tarafında, yönetim tarafında şöyle bir durum var. Kardeşim biz bunu yapacağız ama doğru planda gitmeliyiz. Bu kural çok kritik. 10 artı 4'e göre başka bir transfer politikası. Gelecek oyuncularla ilgili değil ha. Gidecek oyuncularla ilgili ve oyuncularla ilgili yapılacak pazarlıklarla alakalı. Bu arada şunu da söyleyelim. Şimdi evet, herkes bu tabloyu biliyordu. Fenerbahçe'de mali tablonun zor olduğu, Fenerbahçe'nin 20 tane oyuncusu olduğu ki zaten seçim döneminde de bunu başkan adayları da söylüyorlardı. Yani operasyonun kolay olmayacağını, bunda farkında olan bir şey vardı. Fenerbahçe yönetimi vardı. Ama şu da var. Sonuçta böyle bu şampiyonluk baskısı Fenerbahçe'ye şunu getirmiş kardeşim. Al al al al al, satamadın bir yere yolla, onun parasını sen ver. Al al al al, satamadın bir yere ver, onun parasını sen ver. Ve Fenerbahçe'nin de şu anda 21-22 tane kontratlı oyuncu var. Transfer baskısı, şampiyonluk baskısı bu yönetimlere bu hataları kardeşim yaptırmıştır. Dün aldığın büyük alayla valayla getirdiğin oyuncuyu bugün yollamaya çalışıyorsun. Büyük paralar harcıyorsun. Burada da biraz tecrübeye inanmak ve güvenmek lazım. Ez cümle biz açıklarız. Ama açıkladık. Bu karar burada kaldı. Bu kural burada kaldı. Örneğin Talisca ile masaya oturdun. O zaman senin oyuncunun elindeki kozlar çok daha fazla. Daha fazla vererek yollamak durumundasın. Daha zor operasyon olacaktır. Biraz sessiz ve derinden götürmeye çalışıyorlar. Bunu da anlıyorum işin açıkçası.
1: Burada da birazcık taraftar baskısı oldu.
0: Olur abi. Onu o normaldir ya. Normaldir.
1: Ön eleme maçında inşallah bir kaza yaşamaz Fenerbahçe.
0: Abi zaten yani yaşarsa, bak zaten yaşarsa ama... yaşarsa çok büyük bir darbe olur. Yani başlangıç itibariyle çok büyük bir darbe olur. Ama burada şöyle bir durum var. Yine söylüyorum yani orada biraz daha bu süreçleri sakin yürütebilecek, en azından hani o bütün bu tartışmalar olur, kamuoyuna yön verme konusunda Fenerbahçe'den ben yakın zamanda, ki bu olması bence gerekir. Fenerbahçe'den ben yakın zamanda bütün bu süreçlerle ilgili, transferde dahil olmak üzere, detaylı bir bilgilendirme, bir basın toplantısının yapılmasının Fenerbahçe'nin faydasını olduğunu düşünüyorum açıkçası.
1: Peki forvete geçelim. Girassi mi, Sörloth mu? İsmail Kartal'ın da Oliver Watkins'i istediği konuşuluyor.
0: İngiliz ona zaten oyuncu. Teklif verildiği konuşuluyordu. Ama şöyle, oyuncunun yani maliyetli bir oyuncu bu arada. Yani Fenerbahçe buna teklif verdiyse zaten bunun farkında. Zor transfer diyorlar. Onu söyleyeyim. Yani olursa çok iyi bir transfer. Ama zor bir transfer olduğundan bahsediliyor bu oyuncuyla alakalı olarak. Ve Girassi şimdi mesela bu oyuncu kim olur? Fenerbahçe'nin golcüsü kim olur? Sorusu var ya. Vallahi zor bir soru yani. Burada şu sadece hani Girassi daha yakın bir ihtimal gibi duruyor. Sörloth konusu daha önce konuşmuştuk. Aziz Yıldırım'ın oyuncuyla ilgili bak doğrudan başkanın görüşü çok olumlu. Zaten hani Aziz Yıldırım tarzına da uygun bir tip bu arada. Yani marka bir isim. Transfer yapma konusunda Aziz Yıldırım becerili bir insandır. Kim olur? Onu ben çok kısa süre içerisinde göreceğimizi düşünüyorum.
1: Girassi gibi duruyor. Sörloth işi bence olabilir. Bir tık zor.
0: Olabilir.
1: Watkins ismi de.
0: Olabilir. Ya zor. Bu çok hani değişken, orada arka planda başka beceriler var. Başka çeşitli şeyler var. Hamleler var. Dır. Daha doğrusu.
1: Konuşulan paraların hepsi zaten.

0: Zaten aynı miktar neredeyse 40 bilmiyorum. Milyon bandı. 40 milyona bir öyle, tane forvet alacak deniliyor. Gibi duruyor öyle Fenerbahçe. Deniliyor.
1: Ama bazen bir ismi ortaya atarsın. Oradan başka bir şey çıkar. Başka bir isim çıkar.
0: İrfan abi birkaç gün açıklanır dedi. Yani
1: ben de bu arada bendeki bilgi de o.
0: Vedat varken
1: bendeki
0: öneleme sonrasına kaldı.
1: Bendeki bilgi de o. Yani söylenen sorduğum zaman yani birkaç gün içerisinde golcüyle ilgili Fenerbahçe'nin bir açıklama yapacağı, yani ikinci golcüsünü açıklayacağı yönünde böyle bilgilendirme demeyelim. Yani kulüp kaynaklarından böyle bilgiler sızıyor. Bilgilendirme diyemeyiz buna. Ama göreceğiz.
0: Bu mevcuttaki oyuncuları İsmail Kartal'ın kampta bulunsun bir görelim demesine ne diyorsun?
1: Çok normal abi. Ne desin yani?
0: Fenerbahçe'nin işte Cengiz Ünder gelsin.
1: Fenerbahçe'nin malı. Ne yapacaksın falan. Abi? Bu adamlar yapacak bir şey yok. Fenerbahçe'nin kontratlı oyuncusu. Kontratlı oyuncusu yani. Görelim derken yani zaten görmüyor mu? Zaten bilmiyor mu yani İsmail Kartal bunları?
0: Fred kalsın istiyormuş.
1: Fred'le ilgili böyle bir şey olabilir. Talebi olabilir hocanın. Bende de o yönde bilgiler var. Ama Fenerbahçe işte az önce söylediğim konu var ya yani bu yabancı kuralı her şeyi belirler. Yani Fred'in kalmasını da yabancı kuralı belirler. Bence. Eğer bu kural bu şekilde kalırsa bence Fred gider.
0: Kante'den çıkabilir diyor. Kante'den çıkmak da çok zor.
1: Çok zor. Bence çok zor. Kante'den çıkmanın ben çok zor olduğunu düşünüyorum.
0: 11 milyon maaş.
1: Mantıksız abi. Yani şimdi Fred'i tuttun diyelim ki Fred kaç paraya oynuyor? 4,5-5 milyon euroya oynuyor. Evet. Sen diyelim ki Kante'yi yolladın. Dedin ki bir kulübe gitti. En az %50 maaşını sen vereceksin. Zaten Fred'den daha fazlasına geliyor. Dolayısıyla Kante'den çıkmanın ben çok daha zor olduğunu düşünüyorum.
0: Anca Arabistan'a satabilirsin Kante'yi.
1: Ama orada da işler değişti abi. Bu savaş meseleyi çok değiştirdi. Yani orada ben çünkü mesela Selahattin Baki o tarafı iyi bilen bir isim. Transfer üzerinde değil ama bu Amerika ve İsrail'in İran'a saldırısı sonrası orada süreç devam ediyor. Oradaki ekonomi, oradaki durum, oradaki koşullar hepsi değişti. Eskisi kadar orada o kaynakların olmadı. Hatta zaten şey hani böyle şey oluyor Burak. Yani birden bir duruyor her şey. Çok normal. Şey gibi düşünsene. Yani yanı başında büyük olaylar var. Bir savaş var. Bir büyük bir çatışma var. Tarihin eski milletlerinden bir tanesi İran'la işte Amerika ve İsrail geliyor. Bölgeyi toptan etkiliyor. Seni toptan etkiliyor. Dünyayı toptan etkiliyor. Ticareti toptan etkiliyor. Dolayısıyla orada Arabistan konusunda o eski agresifliği ben olacağını düşünmüyorum açıkçası.
0: Peki bu oyuncu...
1: Bu arada 4000 izleyenimiz bizimle birlikte. Teşekkürler ilgilerine. Yayınımızı beğenir ve Digifutbol'a abone olurlarsa çok seviniriz.
0: Evet. Bir de şu Oğuz Çetin'in mevcuttaki oyuncuları gönderebileceğini düşünüyor musun? Yani maliyetleri çok yüksek. O
1: ha şimdi bir bak burada şöyle bir durum var. Bu çok konuşuluyor. Şimdi birkaç kişi de dile getirdi galiba bunu. Şöyle bir durum var. Şimdi Fenerbahçe'nin elinde çok sayıda yabancı var ya. Burada özellikle mesela ben şey duydum. Şeye Fenerbahçe'de Archie Brown, Musaba'ydı değil mi?
0: Evet Musaba.
1: Galiba bunlar içerisinde Nene de var. De genç oyuncular bunlar. Mesela benim bildiğim
0: Musaba 23'e uymuyor.
1: Benim bildiğim mesela bir iki tanesine Yunanistan takımlarından bir şey varmış. Acaba durumu nedir? Alabilir miyiz? Şartları nedir diye bir ilgi varmış. Bir tane nereden diyor? Belçika mı? Belçika olması lazım. Öyle söyle. Belçika olması lazım. Ülkeyi hatırlamıyorum. Ama orada özellikle bu oyuncuların satışı ile ilgili olarak Fenerbahçe'de bir şey varmış. Yani bu işte esas sorumlu kim? Tam olarak burada oyuncu satışı operasyonu kimde ve bu konuda mesela diyelim ki arıyorsun şeyi. Ben seni arıyorum diyorum ki nenenin fiyatı ne kadar? Sen diyorsun ki ben şu kulüptenim şu kadar. Yani net bilgi alınma konusunda organizasyonla ilgili bir şey varmış. Böyle bir
0: İletişimsizlik mi var? İletişim mi kuramıyorlar?
1: Yetkisizlik ya da yetki. Yani tam orada yetkili kim? O konuyla ilgili şeyler var. Konuşuluyor, şikayetler var.
0: O artı 4 kontenjanına uyan oyuncularla ilgili bir de şunu soracağım. O oyunculara teklif geldiği, satılacağı, hani Aziz Yıldırım ve yönetiminin transfer yabancı sınırının sınırsız olmasını bu yüzden istediği konuşuluyor.
1: Doğru. Bir daha söyler misin? Burak özür dilerim.
0: Yani o 23'teki oyuncular, 23 yaş sınırına uyan oyuncular satılıp onlardan gelen bonservislerle Fenerbahçe'nin transfer yapmayı düşündüğü, bu yüzden de sınırsız olmasını istediği konuşuluyor. Böyle bir şey var mı sence?
1: Abi Fenerbahçe yani şöyle elinde çok sayıda zaten yabancı oyuncu var.
0: Ama işte şimdi

0: Hırsız.
1: Bu isimlerde var ya hani. Ya ona Archie Brown, yani, ne
0: olacak zaten satıp kazanacak. Hani para, çünkü zaten limitler var. Yani sen sınırsız olması o açıdan tabii ki Fenerbahçe'nin işine gelir. Çünkü şu açıdan bu elinde bu genç oyuncular var. Eğer bu limit böyle, mantıklı çünkü o. Bu böyle kalırsa ve bu adamları zaten tutmak zorundasın. Biraz zoraki tutuşlar oluyor. Ama eğer bu madde ortadan kalkarsa sen ne yapıyorsun? Satabileceğin oyuncular kimler? Bu genç adamlar. Yani son kontratı olan oyuncular değil ve buralardan para kazanabilirsin. Bu da aynı zamanda bize şeyi gösteriyor. Bu 12 artı 2, 10 artı 4 kuralı var ya. Orada genç oyuncular alın ki yarın öbür gün satabilirsiniz. Buralardan para kazanabilirsiniz. Politikasının sonucunu gösteriyor. Sınırsız olmasını Fenerbahçe istiyor. Bu da o sebeplerden biridir. Niye olmasın yani? Sınırsız olursa ben elimdeki oyuncuları genç, şimdi bu durumda sen oyuncuyu satamıyorsun. Derim ki iyi bir teklif var. Satamıyorsun. Şimdi bunu kullanmak da istiyorsun. Şampiyonluğa oynayacaksın. Şimdi o yaşta alışmış, seninle birlikte o mücadeleyi vermeye hazır oyuncu bulmak da zor. Dolayısıyla bu durumda o riski de alamıyorsun. Kolay değil o riski almak da.
1: O yabancının sınırsız olması Galatasaray'ın da işine çok yarıyor. Orada Fenerbahçe nasıl önüne geçecek ki Galatasaray'ın? Limit problemi de varken.
0: Abi onu da şeyler düşünecek. Yani bu işe isteyenler, o planlamayı yapanlar herhalde gidip Aziz Yıldırım'a, başkan böyle olursa biz şu şu şu hamleleri yapabiliriz, şu oyunculara getirebiliriz. Galatasaray'ın şurada artıları var, bizim burada artılarımız var, eksilerimiz var. Bu eksileri Galatasaray karşısında bu kararla birlikte biz öne geçirebiliriz. Herhalde rapor sundular, konuştular kendi aralarında. Yani onun şeyi, yorumu onlardadır, o karar onlardadır. Yoksa şu açıdan tabii Galatasaray'ın elinde aslında bakarsan, bak şimdi sayalım. Burada öyle bence çok bir fark yok. Galatasaray'da büyük büyük mesele Galatasaray'da şey meselesi. Osimhen meselesi. Bak Osimhen'i bir kenara koy. Tamam mı? Bu şuna da benzemesin bu arada. İsmini vermeyeceğim. Galatasaray Real Madrid'le burada maç yapmıştı. 6-1 yenilmişti. Ama nasıl maç yani? Galatasaray ilk yarı patır kütür gidiyor Real Madrid'in üstüne. Real Madrid'de bir tane 10 numara vardı. Kısa boyluydu. Adını şimdi unuttum. İlk yarı biterken bir tane gol attı. İlk yarı 1-0 bitti. Maç bu arada Galatasaray ilk yarı Real Madrid dövüyor. İkinci yarı Real Madrid 5 tane birden attı. Ronaldo falan hat-trick yapmıştı. O dönem Fatih'in yanında olan isimlerden bir tanesi galiba radyoda bağlanmıştı. Müfter Kasap'ta, öyle hatırlıyorum. Radyo Spor'da yayın yaparken demiş ki golleri çıkar. Biz Real Madrid'den daha iyi oynadık demişti gibi bir ifade kullanmıştı o zaman. Bayağı da gündem olmuştu diye hatırlıyorum. Şimdi bu biraz buna benziyor tabii yani. Osimhen burada bak. Osimhen'i şimdi bak kenara koyalım Osimhen'i. Koyduk mu Osimhen'i?
1: Evet.
0: Koyduk. Tamam. Şimdi Davinson Skriniar arasında çok uçurum var mıdır?
1: Bence yok.
0: Vardır diyebilir misin? Diyemezsin. Kante, Guendouzi, Torreira, Lemina arasında çok uçurum var mıdır?
1: Yok.
0: Asensio Galatasaray'da kışa şeyleri sayalım. Hani kanat oyuncuları falan da sayalım işte. Şalay var. Sané var. Asensio bunlardan şey adam mıdır? Hızlı hızlı gidiyorum. Altta olan bir adam mıdır? Değil. O da farkı belirleyen Osimhen. Yani Fenerbahçe ile mevcuttaki yabancılardan bahsediyorum ha. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki yabancı meselesinde ana farkı belirleyen ve kamuoyunda Galatasaray'ı daha iyi dedirten şey Osimhen. Osimhen'i kenara koyarsan Galatasaray ile Fenerbahçe'nin yabancı dengesinde bir takım lehine büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum ben.
1: Ama şöyle, Lemina'dan çıkmak durumunda kalacaklar. Ya, tamam, şimdi onun yerine daha güçlü bir isim alacak.
0: Tamam git abi, sen de ona da gelmiyorsun, buna da gelmiyorsun. Ondan sonra da Fenerbahçe o zaman şunu da demeyecek. O zaman Fenerbahçe taraftarları şey de demeyecek o zaman. Şimdi böyle olursa transfer yapamıyorsun. Şimdi bu açılırsa sen orada Galatasaray onu getirecek. Ne istiyorsunuz derler. Bu yani öyle değil.
1: Galatasaray'da para problemi var mı?
0: Herkeste para problemi var. Nasıl yok? Şimdi Naci anlatıyor. Galatasaray 2 ay geriden geliyor maaşlarda. Yani az buz paralardan bahsetmiyoruz. Bütün kulüpler kredi bulmaya çalışıyor. Kolay mı ya bu? Öyle hemen para geldi, o limitler var, ona uydurmaya çalışıyorsun. Şimdi Galatasaray'ın bu sene şey ne kadar abi, transfer limiti? 6,5 milyar TL civarında. Doğru mu? Transfer limiti. Şimdi orada da şöyle bir durum var. Bak bence şöyle oluyor. Biraz hissediyorum. Bu Osimhen konusu bayağı alevlenecek Galatasaray'da galiba. Öyle görünüyor. Yani Galatasaray'ın Osimhen'i satma ihtimali var. Türk futbol tarihinin en büyük satışını yapar Galatasaray. Bunu yaparsa Dursun Özbey'in de yanına kimse yaklaşamaz satış konusunda. Yani 120 milyon, 130 milyon, 150 milyon euro bandında Osimhen'i satması demek Galatasaray'dan muazzam bir iş. taraftar bağırır, çağırır. Ama 75'e aldığın adamı bir sene sonra 120'ye, 130'a, 140'a, 150'ye satıyorsan çok büyük bir iş. Ve bu teklif geldiğinde de Galatasaray...

0: öyle yapalım böyle yapalım demez. Satar. Yani bir Osimhen'i satarak sen bir Osimhen şu anda bu bahsedilen paralar Galatasaray'ın toplam transfer limiti şeyine geliyor. 3 aşağı 5 yukarı değerine geliyor. Bu senekinden bahsediyorum. Dolayısıyla abi toplam transfer limit dediğimiz toplam limit. Yani o 6,5 milyar harcayamıyorsun tabii ki. Yani sonuç itibariyle senin oyuncu maaşların vesaire bonservis ödemelerin de onun içerisinde mevcutlardan bahsediyorum. Tekrar şeye gelirsek hani bu kuralın esnemesi kimin faydasına sorusuna gelirsek Fenerbahçe'nin genç oyuncu potansiyeli var. Galatasaray'ın da böyle bir sıkıntı var. Galatasaray'ı daha da derinden etkiler yorumları var. Buna katılmıyorum diyemem. Galatasaray'ı daha sıkıntıya sokar. Fenerbahçe'nin eli bu konuda daha rahat görünüyor ama Fenerbahçe yönetiminden başka bir hesabı var. İşin özeti bu.
1: Son olarak bir kapatmadan önce Icardi'yi de sorayım. Icardi'nin menajeri de açıklama yaptı.
0: O enteresan bir konu. Ama bu arada o çok bence beklenen bir şeydi biliyor musun? Niye yani, söyleyeceğim?
1: Icardi ile ilgili durum sence ne olacak? Galatasaray bir de 7 Temmuz'da herhalde antrenmanlara
0: şimdi
1: başlıyor.
0: Şimdi şöyle bak. Icardi ile ilgili şimdi Icardi'nin sessizliği menajerin açıklaması bunu gösteriyor. Şimdi Icardi ve menajeri Icardi Galatasaray'da sevilen bir oyuncu. Galatasaray taraftarının sevdiği bir oyuncu. Ve Icardi akıllı bir adam. Menajeri birlikte Galatasaray üzerinde baskı oluşturuyorlar. Bir kamuoyu oluşturuyorlar. Tamam mı abi? Bir kamuoyu oluşturuyorlar. Dolayısıyla Icardi ile Galatasaray karşı karşıya doğru gidiyor. Menajer de zaten bunun ateşini yakmış durumda. Icardi konusu Galatasaray'da bir süre daha devam eder. Kamuoyunu kullanarak Icardi Galatasaray kamuoyunu arkasına alarak Galatasaray yönetimini bence sarsıyor. Özellikle Duran transferi de Icardi'yi daha da azdırmış görünüyor. Burada Galatasaray bir karar verecek. Galatasaray için ciddi bir sorun. Yani bu arada şu anda Galatasaray'da hani bu kural bu şekilde devam ederse Icardi bu arada Duran'ın tabii gelişi o şeye uyuyor. 23 yaş altı meselesine uyuyor. Ama şu anki durumda eğer bu kural değişmezse hadi Galatasaray Icardi'den çıktı. Icardi'yi yolladı. Bir oyuncu aldı. Başka oyuncu alamıyor.
1: Evet, Lemina'dan çıkabilir belki.
0: Lemina'dan çıkabilir evet.
1: Ya da belki sarı.
0: Yani yollamak zorunda. Yollamak zorunda.
1: Yollamak zorunda.
0: Fenerbahçe'de yollamak zorunda.
1: Fenerbahçe zaten çok
0: fazla. Şimdi Fenerbahçe tarafı da diyor ki ben o bu arada hani işte Bekao, Amrabat vesaire onları zaten yollayacaktır diye düşündüğüm için onlarla ilgili çok fazla bir şey yapmıyorum. Zaten Fenerbahçe takımında yoktular. Sözleşmeler olduğu için kampa geldiler. Kamptan sonra hepsi yavaş yavaş sağa sola gider diye düşünüyorum. Tahminim o.
1: Öyle olacak mecbur.
0: Fenerbahçe'de benim hani yollamak zorunda olduğu noktasına yaptığım vurgu Fenerbahçe'de bu sezon kalır, oynar diye düşündüğümüz bazı isimlerle ilgili Fenerbahçe bir operasyon yapmak durumunda kalacak. Bu karar böyle devam ederse ve oradaki çalışmanın da bu şekilde devam ettiğini, şimdi oyuncularla ilgili bir noktaya gelindi ama bu açıklama meselesinde gecikmesinde ben bunun bir payı olduğunu düşünüyorum. Çünkü sen açıkladın, oyuncuyu aldın, kural böyle, herkesin eline de koz veriyorsun. Abi adam gitmek istemiyor mesela. Talişka ben gitmiyorum dedi ya da başka bir isim neyse adı neyse yani bir başka bir isimden bahsediyorum. Ben gitmiyorum dedi ne yapacaksın abi? Ver paramı gideyim dedi. Adamla da yaptın ya 2 yıllık mıydı kontrat? Evet. 7,5-8 milyon eurodan. Adamla da yaptın ya sözleşmeyi. Ver paramı gideyim dedi. Sen oraya da artı koydun mu? 10-15 milyon euro verip yolladın mı? Senin limitin ne oluyor? Yani burada İşi yapana Allah kolaylık versin öyle söyleyeyim.
1: Orada da şey diyorlar hani baskı sende 5 tane Hakan Safi vardı ya ver birine 2 tane.
0: Tamam da Burak orada bir mevzu değil zaten. Şöyle bir problem abi sen şimdi bak gittin Kerem Aktürkoğlu'nu bu şekilde getirdin bir senedir uğraşıyorsun. Yani bu iş böyle olacak olsa Fenerbahçe ve de diğer kulüpler bu işi zaten hızlıca çözerler. Ben sana söyleyeyim bak çözerler konu o değil çünkü sisteme parayı soktuğun zaman sen şimdi bu rakam konuşuluyordu. Bunu zaten bak burada mevzu şu. Fenerbahçe çıkacak. Diyecek ki kardeşim siz konuşuyorsunuz da bu kulüp buradan buraya gelmiş. Bize hesap sorun. Ama bizden önce yapılan harcamaları önce anlayın. Bir önce orayı da hesaplayın. Oraya hesap sorun. Ben kendi sorumluluğum var. Ben sizi anlıyorum. Bana çakmak istediğinizi de anlıyorum. Ya da eleştirmek istediğinizi de anlıyorum. Normal. Ben söz verdim. Bunların hepsini de alıyorum. Ama ben buraya şu kadar para koyabiliyorum cebimden. Oyuncu satmadan bunu yapamıyorum. Bu kuralla birlikte ben örneğin nereye 20 milyon euro teklif var satamıyorum. Satarsam onun yerine ne koyacağım? Bunlarla ilgili karmaşayı plansızlığı ortadan kaldırıp hareket edebilmem lazım gibi Bence bütün kulüplerin çıkıp bunu açıklaması lazım. Yarın Galatasaray'da da olacak. Bak ben sana söyleyeyim. Dursun Özbek çıkacak. Tak tak tak tak. Anlatıyor ya Dursun Özbek bazen. Tak tak. Diyor ya. Anlatır. Aziz Yıldırım şu anda tercih etmiyor. Belki yarın çıkıp anlatırlar. Bu karmaşayı ortadan kaldırılacak olan ne benim ne sensin yönetici, ne de izleyenlerimiz. Kulüplerin kendisi. Zor olduğunu anlatıyorum. Kolay değil bu iş. Onu da söylerler. Sen böyle dedin, geldin, yapamıyorsun. Abi vaat karşılık bulmalı. Bulamazsa sorun olur. Burada da Aziz Yıldırım zaten birçok şeyi yakıp geldi. Ben Aziz Yıldırım'ın şampiyonluğa gidecek hamleleri kesin olarak yapacağını düşünüyorum oyuncu özelinde. Çünkü o da biliyor. O da farkında. Sezon sonunda seçim var. Mevzu bu. Şunu yapar mı Aziz Yıldırım? Kardeşim ben geldim. Burada durum çok vahim. Gördüğümden de daha vahim ve ben şey yapıyorum. Transfer yapmıyorum. Kapatıyorum. Bu takımda devam edeceğim. Yapar mı? Bence yapmaz.
1: Bence de yapmaz.
0: Yapmaz.
1: Neden öyle
0: yapmaz.
1: Bir risk kalsın?
0: Ve ben Aziz Yıldırım kafasındaki şeyin harcama ile ilgili, bence Aziz Yıldırım kafasında harcama ile ilgili bir problem yok. Harcar. Harcıyorsun da bunu kitabına uydurmak lazım ya. Konu kitabına uydurmakla ilgili problem. Bence gördüğüm bu.
1: Şu yakın tarihte o zaman bir forvet bekleniyor Fenerbahçe'de. Sonrası da herhalde Şampiyonlar Ligi önelemesinden sonrasına kalacak gibi duruyor.
0: Belli olmaz ya o iş.
1: Özellikle stoper.
0: Belli olmaz. Bence belli olmaz. Daha hızlı yapabilirler. Otururlar, konuşurlar, hallederler.
1: Peki birkaç tane süper chat var.
0: Onu tamam okuyalım. Bu arada bir saat olmuş ya. İzleyenlerimize evet. Teşekkürler bu arada. Aa, bir de telefon gelmiş bana. Önemli aslında da. Neyse.
1: Tamam. Deli Cemal. Öbür taraftan Musa sopasıyla, Nuh hayvanlarıyla, Süleyman cinleriyle çıkıp gelse yine şampiyon yapamaz. Aykut Kocaman dışında bir Allah'ın kulu bu takımı şampiyon yapamaz. Düğme baştan yanlış iliklendi. İsmail Kartal yanlış tercih olarak görüyor.
0: Tartışılır abi bu. Yani doğru diyen var, yanlış olan var. Göreceğiz.
1: Vedat'ın sakatlığından sonra 10+4'e göre transfer önceliği nedir? Sol stoper mi, santrafor mu? Sence forvet mi almalılar yoksa sol stoper mi almalılar?
0: Santrafor abi. Golcü yani.
1: Şu an Jaden var. Bir şekilde orayı Şampiyonlar Ligi önelemesine kadar idare edecek Fenerbahçe. Sonrasında belki Jaden giderse yerine alır.
0: Olabilir.
1: Hakan Safi'nin transfer yöntemi hukuki açıdan sıkıntılı mıydı değil miydi? Bence asıl soru bu olmalı. 5 Hakan Safi'nin olduğu yerde.
0: Zaten konu da o. Hakan Safi şey diyordu ya, cezası neyse. Bak ben o gün aynı bugün o gün de bunları söylüyordum. Bugün de söylüyorum. Yarın da bunları söylemeye devam edeceğim. Olaylar Hakan Safi'nin anlattığı gibi değil. Seçimi kazanmak için onu da yapacağım dersin, bunu da yapacağım. Yapamıyorsun abi. Bu kadar net. Hiçbir zaman da öyle olmadı. Olmadı. Olmayacak da. Olmuyor çünkü. Bunu böyle yapamıyorsun.
1: Hakan Safi o transfer...
0: Yani özür dilerim. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Yani Hakan Safi'nin... Bu Hakan Safi'yi eleştirmek için söylemiyorum. Ya seçimi kazanmak için bunları söylersin. Aziz Yıldırım'da ben geldiğinde hemen zaten işaretleyeceğim dedi. Bak olmadı. O iş öyle kolay değil yani. Tamam mı? Hakan Safi'nin dediği kadar cezasını ise ödeyeceğim. Ödeyemiyorsun abi işte öyle. Nereye ödüyorsun ya? Ne yapacaksın? Limitin var. Sana bu kadar limit verilmiş. Sen kulübe bu kadar para sokabiliyorsun cebinden. Soktuğun para kadar iş yapabilmek lazım. Şimdi sen 60 sokup cebinden 300 milyon euroluk iş yaparsan 2 sene sonra Pataküde cezalarla geri karşılaşırsın. Al işte Fenerbahçe'nin aldığı ceza. Bu bir şey anlatmıyor mu? Yani şunu söylüyorum. Burada Hakan Safi bir vaat verdi. Aziz Yıldırım da vaat verdi. Aziz Yıldırım vaatleriyle Hakan Safi'nin vaatleri çatışır çatışmaz. İnsanlar bunları söyler. Onun önüne getirir başka bir şey. Ama işin de bir matematiği var. Hayatında bir gerçeği var. O gerçeği benim gördüğüm Fenerbahçe tarafı bu gerçeği uydurmaya çalışıyor meseleyi. Konu bu.
1: Gerçekleri duymak istemiyor birazcık ya Fenerbahçe tarafı.
0: Abi gerçek şudur. İstediklerini duymak istiyor. Ya tabii ki öyledir. Yani sonuç itibariyle sen 5 puan geriye düşersen Galatasaray şampiyon olursa bambaşka bir hikaye. Böyle bu arada bak şimdi ne dedilerse onu yapmakla ilgili uğraşıyorlar. Bunu yapmakla ilgili uğraşıyorlar. Konu o. Yoksa taraftar tabii ki iyi oyuncu ister, şampiyonluk ister. Bu çok normal bir şey. Alamadığın zaman da hani sen başkan bunu böyle yapacağım demişsin, yapamadın. Ama burada Yıldırım da kendi adına ben hiç Greenwood demedim ki diyecek. Bir şey diyemezsin o zaman.
1: İşte orada dediğim gibi.
0: Abi diyemezsin.
1: Verdiğin yani. Vaatleri de gerçekleştiremedin olur.
0: İşte onu o
1: bence
0: zaman
1: orada taraftarlar
0: onu o zaman konuşuyor. Abi bak en büyük vaat şu. Greenwood'u getirdin, şampiyon olamadın. Şey diyecekler mi? Aziz Yıldırım ne yapsın? Greenwood da getirdi, şampiyon olamadı. Git bırak Aziz Yıldırım, sen de yapamadın diyecekler mi, demeyecekler mi? Diyeceğim mi, demeyeceğim mi? Söyle. Sen,
1: taraftar der.
0: Sen diyeceğim mi, demeyeceğim
1: mi? Ben derim, taraftar
0: der. Niye diyorsun? Der. Greenwood'u getirdi işte. Aziz Yıldırım'ı söylediniz, ben de getirdim. Şampiyon

0: olamadınız. Şimdi taraftar derdi herkes her şeyi.
1: Bazı Yıldırım da diyor ya bütün sorumluluk benim
0: ya
1: diye.
0: Ya tamam anladım da, anladım da şunu söylüyorum. Hiçbir şeyin garantisi hayatta var mı? Yok. Hayatta hiçbir şeyin garantisi yok. Dolayısıyla bak onu getir bunu getir. Şuna bakılacak. Sezon sonunda Fenerbahçe şampiyon mu değil mi? Şampiyonsa büyük başkan Aziz Yıldırım, değilse sen de yapamadın derler. Bu kadar para harcadın yapamadın derler. Nasıl Ali Koç'a söylüyorsak, Saadettin Saray'a söylüyorsak Aziz Yıldırım'a da bu söylenecektir. Ve kimse tabii ki mesele şudur. Bu genel kurul karar verir. Genel kurulu oy veren insanlar.
1: Evet.
0: Oy veren insanların temel değerlendirmeleri farklıdır. Taraftarın temel değerlendirmesi farklıdır. Bunu anlıyorum tabii ki. Ama şöyle bir durumda yok. Yani Fenerbahçe'nin örneğin 5 yıl sonraki mali tablosunu da düşünmek zorundalar. Düşünmediğin zaman bugün bunları konuşuyoruz. Mecbursun bunu yapmaya mecbursun. Başka çaren yok. Yani harcamak değerli, kaynak da yaratmak değerli. Bu arada işte o paralar da öyle kolay paralar değil abi.
1: İşte o bak sana bir şey söyleyeyim.
0: Bak sana bir şey söyleyeyim
1: oluyor.
0: Burak. Şimdi bu ben tabii çok uzun süredir bu sektördeyim. Bir de bu işin pazarlama tarafı var. Tamam mı? Yaptığın işin. Tamam mı? Birçok insanla da reklam veren tarafı, ajanslar vesaire, tanıdığın insanlar vesaire, duyduklarımı da aktarayım mesela. Yani bak bazen öyle şeyler oluyor ki abi ultra zengin insanlar, tamam mı, gelip 200-300 bin liralık aylık örneğin bir reklam paketin içerisinde olmak istemiyorlar. Hani o para verme hikayesi öyle kolay bir iş değildir. Parayı almak kolaydır da verme işi başka bir iştir, onu söylüyorum. Ama biz çözeriz diyenlerin de çözmekle ilgili mükellef şey var, sorumlulukları var, yaparız diyenlerin. Para vermek o kadar kolay iş değil, onu söyleyeyim.
1: Peki.
0: Ama şey yaptı mesela bak Ali Koç. Yani öbür gün onu daha çok duyarız. Ali Koç verdi.
1: Veriyordu. Ama işte şampiyon
0: kötü giderse,
1: olamıyordun.
0: Tamam ama veriyordu. Olur. Yani o denge çok önemli. Hem vereceksin, hem yaratacaksın, hem başarılı olacaksın. Bu denge önemli. Üçünden biri olmadığı zaman tepe taklak gidiyorsun. Bak üçünden biri, üçü demiyorum, üçünden biri olmadığı zaman. Şampiyon olmadı, koca Ali Koç gitti. Parayı Saadettin Saran harcadı, gitti. Şampiyonluk yok, gitti.
1: Şampiyon olsaydı?
0: Kalırdı.
1: Efsane başkan.
0: Kalırdı. Kalırdı. Ama şunu da görüyoruz. Şampiyon olsaydı eğer Saadettin Saran, Şampiyonlar Ligi falan filan da gelecekti. Yapamayacak. Ama bence çok zor işi olurdu. Transfer konusunda çok sıkıntı çekerdi Fenerbahçe. Bence çok daha büyük sıkıntı çekerdi. Çünkü hepsi harcanmış. Bu arada onlar da şey diyormuş. Biz 190 milyon euro açıkla aldık. 190 milyon euro açıkla bıraktık. Mesela Çobanlı'yı 2 yıl almışlar.
1: Açıkla aldıysan açıkla Çobanlı bırakmak zorunda değilsin.
0: Çobanlı'nın 2 yıllık gelirini almışlar. Bayağı bir almışlar.
1: Zaten kaç? 36 milyon euro.
0: 30.
1: 30 milyon euro muydu? Öyle bir para alındı. Şey.
0: Ben 1 yıl diye biliyordum. Sonra 30 falan dendi.
1: Hamdi Ulukaya da gelmişti.
0: Ha doğru söylüyorsun. Konuşmadık etmedik.
1: Yine mi acaba?
0: Bir olabilir. Olabilir. Olabilir. Nasıl olsa herkes gelecekten harcıyor.
1: Hamdi Ulukaya imdadına
0: gelecekten harcar yani için. Normal. Kaynağı kullanmak için.
1: Peki. 1 saat 15 dakika oldu.
0: İzleyenlerimize çok teşekkürler.
1: Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Artık 3 Temmuz'u yaşıyoruz ama sıcaklıklar daha fazlasını hissettiriyormuş gibi gözüküyor. Sanki Ağustos'un ortasındaymışız gibi. Yani Temmuz da güzel sıcak yapardı ama bazen bu sıkıntıları böyle mevsimin dışında yaşadığımızda problem olurdu. Böyle Mayıs ne sıcak yaptı be, Eylül vallahi.

Allah ne bileyim işte bayağı bitmeyecek galiba bu yaz falan diye. Şimdi bu sıcaklar ve bundan duyulan rahatsızlık anlamsız tabii. Bütün kış boyunca çok üşüdük, yaz gelmeyecek mi diye düşünenler, yaz gelince de çok sıcak oldu, ay ne bileyim nefes alamıyorum, ay bana bir şeyler oluyor falan, o moda giriyorlar. Mutlu edemediğimiz topluma biz de yayın yapmaya çalışacağız. Hiçbir şeyden mutlu olmayan insanlar değil mi? Bahsettiğimiz konularla hiçbir şeyi yok, biliyor musun? Farklılığı yok yani. Bir şeyden bahsediyorsunuz, ondan rahatsız olanlar hemen yazıyor, onun yanında olanlar evet abi doğru söylüyorsun, bence de öyle olmalı diyor. Ardından bana burada şikayet eden kışında şey diyor mesela, ya evet bence şöyle olmalıydı demiştiniz ya diyor, o zaman ben yanılmışım deyip şey yapam, mesaj atanlar olabiliyor yani. Evet, artık son 32 turunda son maçlara doğru yaklaşıyoruz. Avustralya, Mısır, Arjantin, Yeşilburun maçın kralı. Kolombiya, Gana mücadelesi de işte 21-01 ve 04-30 şeklinde belirlenmiş durumda. Bu arada tabii 3 Afrika takımının ortak kaderi 86. dakikaların laneti olarak hesaplanmış. Dünya Kupası'ndaki bu ikinci tura 9 takımla çıkan Afrika için işler iyi gitmiyor. Fil dişi sahili Norveç'e, Demokratik Kongo İngiltere'ye aynı skorlarla 2-1 kaybederken Senegal'de Belçika'ya 3-2 kaybediyor. İşin en ilginç tarafı da her 3 maçta Afrikalılar Avrupalı rakiplerinden 86. dakikada gol yiyorlar. Sosyal medyada çok sayıda 86. dakika laneti olarak bir paylaşım yapılıyor. Hani 13 sayısının uğursuzluğu falan gibi konuşulur ya. Ya bir 4 dakika dayanamadım mı deyip fil dişi sahili Norveç 34. dakikada Nusa'nın golüyle, 74-77'de Diallo, fil dişi 86'da Haaland'a engel olamayınca maalesef öyle. Kane de 86'da Demokratik Kongo'yu harcıyor. Onun sonrasında 86. dakika laneti olarak ortaya çıkıyor. Tabii Dünya Kupası ile ilgili hafızalarda kalan oynanan maçlar mı, işte bir 86. dakika vardı mı, at çöpe, onlar hatırlanacak şey değil yani, 10 gün sonra unuturuz bu böyle detayları. Ama işte erken elenen takımlar, Almanya erkenden gitmişti, Hollanda bitmişti, işte Afrikalılar o zaman bir şeyler yapmaya çalışmıştı ama deyip en sonunda kupayı yine Fransa, işte Arjantin ya da ne bileyim artık Norveç falan gibi öyle bir sürpriz olursa hani tadından yenmez de, beklenti tabii biraz daha mazlumun yanında, favori değil de hafif böyle at yarışında eşek arayışına giren tahminciler gibiyiz biz de şimdi. Fas bir güzellik yapar mı he? Ne dersin? Yapmaz mı? He, yapsın be. Falan öyle gidiyor yani. Bir Fasçı olduk bir anda. Norveççi olduk. Abi alsın be. Ne Haaland he, kazansın. Messi nereye kadar diye böyle. Abi Messi son kez alsın diyenler de çok fazla. Ama Mbappe'nin bu sene bir patlama yaptığını, ne bileyim fiyatını arttırdığını, ondan sonra takımı sırtladığını, yalnız biraz tabii şey konusunda, işte o paz bandı gelecek bana, o kişilik konusunda problemleriyle gündeme gelen Mbappe'den bahsediyoruz yani. Messi oyuna sonradan girdiğinde bırak kalsın ya, ne kaptanlık pazı bandı, aşk olsun ne demek yani, çocuk orada gurur duymuş falan, öyle şeylerde Mbappe getirsin onu bana falan deyip öyle bir ego savaşlarına girmişti ya. Şimdi İspanya'nın Avusturya'yı da net bir skorla mağlup ederek gülü oynaya yoluna devam ediyor olması, bunlar önemli şeyler. Ama akılda kalabilecek en önemli detay, bir kere şunu söyleyebilirim. Senegal'in, Özbekistan'ın, Almanya'nın, hani İran zaten en çok çileyi çeken ülkeler arasında yer aldı. Meksika'sıydı, o suydu, bu suydu. Hani o didik didik aranmalar, ondan sonra milli futbolcularda adeta suçlu muamelesi görünmeler. Otur bakayım buraya, aç kollarını bir dedektörle bir üzerinden de bu ne var burada falan deyip böyle taş gibi sol ayak var deyip, çelik gibi falan deyip. Ben şimdi Kansas'ın hem sıcağı bir taraftan uğraştırıyor, hem de Messi'nin 3 yıldır yaşadığı Miami'ye giren Arjantin milli takımı uçağı birbirinden kapsamlı bir

arama taramadan geçiyor. Lionel Messi ve arkadaşlarının yaşadıklarını gözetleyen video tüm dünyada gündem oluyor. Messi'yi arayan dedektör bize neler yapmaz ki diye. Ay. Aç bakayım kollarını falan. Nasıl gülüyor Messi yalnız böyle hop hop oynamalar oynamalar. Allah ne yapıyorlar? Otur buraya diyor polis. Ondan sonra aç bacaklarını. Ne yapacaksın falan diye. Arayacağım falan diye. Neyi falan. Ondan sonra uyuşturucu aranıyor biliyorsunuz yani. Köpeklerle koklatılıyor falan. Çok ilginç şeyler ya. Hani yeşil burun adalarıyla oynanacak maç için Kansas'tan Miami'ye giden kafile uçağa binmeden önce dedik yani kendi içinden ne alıyor? Sen demek ki içeride bir şeyleri biliyorsun. O kadar enteresan, o kadar çelişkili bir şey ki aslında Amerika'da yaşananlar. Bir daha ben sana söyleyeyim yani UEFA'nın içerisinde Infantino'ya falan net bir şekilde söyleyip de bu Trump delidir melidir bizimle uğraşır muğraşır şimdi falan deyip bir şey söylemeden Infantino'ya bir daha böyle Amerika Amerika yakınına makınına bir organizasyon yaparsanız hani bırak beni aramayı vallahi yemin ederim açmam telefonu falan gibi olur yani. Ya. Messi dahil tüm oyuncular sandalyelere oturtuluyor. Messi dahil falan diye. Yani Messi polis şey diyebilir mesela orada. Seni bir yerden tanıyorum diyebilir. Çünkü futbolun F'sinden haberleri olmadığı için oradaki polislerin bence %80'inin hatta öyle. Hani donut ve filtre kahve daha çok tanıdıkları olabilir yani. Ha, yanlış mı düşünüyorum yani? Haşlanmış mısır ve steak o şey, barbekü sos ve mayonez Messi'den daha fazla tanınıyor olabilir. Yok be, Messi'yi de tanıyorlardır bana. Seni o da şeydir yani hani Messi. Ben bunu bir yerden tanıyorum bu. Sen ne iş yapıyordun bakayım diye bana. Ben bunu bir yerden tanıyorum diye. Turnuvanın en büyük favorilerinden Arjantin son 32 turunda yeşil burun adalarıyla oynayacağı maç için Kansas City'den Miami'ye giderken havalimanında büyük bir şok yaşıyor. Toplam değeri 800 milyon euroyu aşan Messi dahil tüm futbolcular tek tek sandalyeye oturtuldu. Ayakkabıları çıkartılana kadar metal dedektörlerle tarandılar. Çantaları didik didik arandı. Bu esnada bir takım arkadaşının çantasından çakmak çıkması Messi'yi kahkahalara boğdu. Falan diye öyle gitmiş. Arjantinli oyunculardan hatta oyuncuların maruz kaldığı muamelenin videosu sosyal medyada viral oluyor. Senegal, Özbekistan, Almanya'dan sonra Arjantin'in yaşadıkları Amerika'nın tavizsiz güvenlik politikasına tepkileri sürüyor. Tabii İran kafilesinin yaşadıklarını Arjantin yaşamış olsaydı hani 11 saat Messi'yi kenarda tutup seni bir sorgulayalım bu sol bacağı nereden buldun uzaylı mısın söyle bakalım falan diye biz de seni arıyorduk çıkar şu maskeyi falan hani öyle şey efendim bu uzaylı diyorlar falan bu mu uzaylı 5. bölgeye götürün 55. bölgeye falan var ya onların gizli saklı Pentagon dinlemedeyiz falan deyip böyle mayday mayday anlaşıldı anlaşıldı merkez tamam dinlemedeyiz uzaylı diyorlar senin için diye olur yani Messi efendim bunda tamamen anatomik olarak insan belirtileri alıyorum falan diye dokundum orasına da dokundum evet oraya da dokundum hayır uzaylı değil efendim bende ne varsa onda da var falan diye. Yani öyle şeyler çıkıyor. Ne aradın acaba Messi'de? Ya Messi'de ben de ya ben Messi'de aradığımı bulamadım bir kere falan diyelim. Yani bir tek dünyada tek başına bir cevap verebilecek insan bu. Abi Messi'de çok şey var falan diyeyim. Vallahi ben aradığımı bulamadım falan diye. Yani bir tek bir insan var o da bu. Bu arayan. Messi'de aradığımı bulamadım diyen bu. Hani ne bekliyorsun? Beklentin ne? Vallahi ben işte en az 3 gram 4 gram bir şey bekliyorum hani. Senin beklentin abi 3 gol falan diye. Hani gram gram yok bizde gol. Beklenti o. Ya da işte kart mart kırmızı mırmızı üst olur alt olur bizde bir şey yok. Biz üstünü de altını da aradık 3 gram falan hiçbir şey yok çıkmadı bir şey diye. Tamam abarttım biraz. Ama konu çok güzel yani. Messi'yi de aradılarsa biz ne yapalım diye yani. Messi'yi arayan dedektör bize neler yapmaz. Oradan geçiyor. Dünya Kupası'ndan bir Demokratik Kongo geçti. Ey gidi Kongo ey. Küçük eniştenin minibüsü gibi.

0: Midir küçük küçük küçük var ya. Demokratik Kongo. Yazarlar, ben olsam yazarım şimdi arabanın arkasına. Ben şeye de çok üzüldüm. Bu Dünya Kupası ile ilgili konuşuluyorsa Sebastian De Zebre'ye İngiltere Demokratik Kongo maçı sonrasında kelimenin tam anlamıyla bir iletişim kazası diyebileceğimiz trajikomik bir olay yaşanıyor. Afrika temsilcisinin teknik direktörü Demokratik Kongo'nun Sebastian De Zebre sözlerini tamamladıktan sonra herkes ayaklanacakken Kongo milli takımının basın sözcüsü mikrofonu eline alıp acitasyon dozu yüksek bir ses tonuyla aynen şunu söylüyor. Arkadaşlar, burada bulunan herkese bildirmek isteriz ki teknik direktörümüz az önce babasını kaybetti. Kendisine en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz diyor ve bu açıklama üzerine salonda buz gibi bir hava esiyor. Bir anda herkes hocaya kilitleniyor falan. Asıl şoku tabii De Zebre yaşıyor bir anda, hani adeta dona kalıyor Fransız teknik adam ve bir an şaşkınlığının ardından gergin ve kafası karışmış bir şekilde, biraz da kibarlıktan olsa gerek, aslında hani kuru bir teşekkür ediyor, ardından neler oluyor yahu der gibi hızla salonu terk ediyor. Mesele sonradan anlaşılıyor. Meğerse Demokratik Kongo delegasyonundan başka bir görevlinin babası vefat etmiş. Ancak basın sözcüsü kulaktan kulağa gelen bu bilgiyi teknik adam mı diye, yok teknikten biri diye. Hani analizci teknik diyor. Teknik hangi teknik? En baştaki kim varsa işte o falan. Teknik direktör mü? He işte o falan diye. Abi baban ölmüş falan deyip, kimin, benim mi falan deyip. Ha, kimin, hani orada bir tabii ki onun bunun fark etmiyor da. Teknik adamın değilmiş yani. Ama burada o anonsu da hani teyit etmeden, onaylanmadan, öyle mi, gerçek mi, doğru mu falan. Ben de mesela televizyonda da mesela arkadaşlar şey diyorlar. Abi böyle böyle bir durum varmış diyorlar. Böyle böyle bir durum varmış diyorum. Ahmet diyor ki yokmuş öyle bir şey diyor. Ali Naci diyor ki böyle bir şey bana da gelmedi diyor. Ben de içeri diyorum ki öyle bir şey yokmuş diyorum. Evet yokmuş abi diyorlar. O zaman bana niye söylediniz diyorum. Rejinin bazen böyle yanlış yönlendirmeleri olabiliyor ya. Orada da simultane tercümanı şey diyorlar. Birinin babası ölmüş ama birazdan açıklayacağız falan deyip, efendim. O da şey diyebilirdi, birazdan haber gelecek, aramızdan birinin babası ölmüş falan da diyebilirdi yani. Hani öyle işgüzarlık da olabilirdi. Ya teyit edilmeden, onaylanmadan bir şeyin paylaşılması çok kötü bir şey. Alın bu işte Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında Yağız'ın yaptığı işte. Tamam, iyi bir habercilik de hani Barış Bey'den duyduklarını mı ya da çevresinden duyduklarını mı yazdın? Onların hepsi %100 doğrudur da diyebilirsin. Yüksel Bey de diyor ki hani onlar doğruysa aha buraya diyorum çıksınlar bir daha söylesinler diyor, hadi yiyorsa diyor ya. O da diyor ki işte bilmem ne falan, hani orada şey çıkıyor, onu yazıyor, bunu yazıyor falan. Ne oluyor acaba diyor. Böyle şeyler. Reklama gidelim. Birazdan da Murat Özen'le bir telefon bağlantısı yapalım. Kısa sürer zaten, bir şey konuşmadığı için bir şey anlatmaz. Ondan sonra birazdan birlikte olacağız.
1: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam. Reklam bitti.

0: Murat'cığım günaydın, mutlu sabahlar.
1: Günaydın, günaydın, hayırlı cumalar herkese.
0: Bana dediler ki bu sabah Murat Özen'le bağlantı yapacak mısın? Yapacağım dedim. Ne kadar süre abi dediler. 10 dakika falan, çünkü söz vermiştir birine, konuşmayabilir. 15 dakika yeter bize dedim ya.
1: Abi o kadar kısa sürüyor mu ya?
0: Tabii canım, yeter ya 15 dakikada. Neyi anlatabiliriz ki 15 dakikada? Birinci uçak geldi, ikinci uçak gelecek mi? Abi şu an ben Önder Hoca ile konuştum, daha bir şey belli değil diyerek öyle başlar mısın lütfen?
1: Abi Beşiktaş hazırlık kampına başladı dün ve ilk hazırlık maçını 2-1 galibiyetle tamamladı. Tabii bu hazırlık maçları çok da taraftarın umurunda olan bir durum değil. Bu senin için de geçerli, benim için de geçerli. Beşiktaş transfer çalışmalarına başladı. İstersen sen sor, ben söyleyeyim, süreç böyle başlasın Doğan abicim.
0: Olur. Benim beklentim, yani bir kaleci beklentim.

0: Lise ama önce Ersin'in gerçekten kampa götürülmemesi ve bağların tamamen koptuğu haberleri doğru mu?
1: Abi şöyle, Ersin konusu Beşiktaş yönetiminin devamlı hem menajeriyle hem Ersin'le toplantı yaptığı bir süreç. Ersin'in tereddütü şu, biliyorsun Ersin kötü performans gösterdiğinde, olası bir 2-3 maçtan sonra kötü performans gösterdiğinde Beşiktaş taraftarı tarafından tepki alan bir futbolcu. Ve bu süreç Ersin'i inanılmaz derece olumsuz etkilemiş durumda. Yani Ersin diyor ki, ben artık baskı altındayım, baskıları kaldıramayacak durumdayım, herhangi bir olumsuzlukta çok ciddi tepkiler oluyor, ben süreçten rahatsızım diyor. O yüzden diyor, ben gitmek istiyorum diyor. Tabii Hull City ismi vardı, Deportivo ismi vardı, bir de Arabistan'dan bir takım vardı. Ama şu anda Ersin'in resmi olarak anlaştığı herhangi bir kulüp yok. Hulsi'nin işte ikinci kaleci aldığı konuşuluyor. Dünden beri yazılmaya başlandı. Olası bir Ersin'in herhangi bir takımla anlaşmaması durumunda tabii ki Beşiktaş Kulübü Başkanı'nın her zaman bir sözü var. Ben Ersin'e her türlü kolaylığı sağlayacağım. Ne istiyorsa onu yapacak. Bizim sözleşmelerimiz hazır. Şu ana kadar zaten Beşiktaş bir yerli kaleci almadı. Ersin herhangi bir takımla anlaşamazsa tabii ki yuvası ona açık. Her zaman gibi sözleşme imzalayabilir ama Beşiktaş'tan şu an Ersin ayrılmak istiyor. Ayrılma sebebini de baskılar olarak gösteriyor Doğan abi.
0: Sanki öyleymiş gibi gözüküyor ama bu arada yerine isimle anlaşıldı mı? Yani bir Alman kalecinin geleceği söyleniyordu. İşte Nübel isminin çok fazla ön plana çıktığını biliyoruz. Yerli bir isimle görüşülüyor mu? Var mı bir bilgi?
1: Abi Beşiktaş Kulübü aslında normal şartlarda Nübel transferini bonservissiz bir şekilde bitirmek istiyordum. Çünkü oyuncunun menajeri, biz Bayern Münih ile görüşürüz, bonservisimiz gerekirse elimizden alıp çıkarız diyordu ama istediğimiz gibi süreç gitmedi. Tabii süreç basına yansıdıktan sonra ister istemez Alman taraftarları da oyuncunun bedava çıkmasını istemiyor. Beşiktaş tek haneli bir teklif yaptı abi Bayern Münih'e. Bayern Münih çift haneli bir rakam istiyor. Hı hı. Beşiktaş tek haneli bir rakam yaptı ve bu rakamın üzerine çıkmayacağını Bayern Münih kulübüne söyledi. Nübel'le Beşiktaş kulübü anlaştı abi. Nübel'de oyuncu açısından Beşiktaş için problem yok. Şimdi oyuncunun Bayern Münih ile görüşüp işte artık beni gönderin, bu konuyu bitirin demesini bekliyoruz. Eğer Nübel transfer olmazsa Beşiktaş bir kaleciyi bekletiyor abi şu anda. Ben Arjantin diyeyim. Gerisini de bizi izleyen insan, dinleyen insanlar tamamlasın. Arjantinli bir kaleciyi Beşiktaş bekletiyor. İspanya'da forma giyiyor abi. Arjantinli bir kaleciyi Beşiktaş hazırda bekletiyor.
0: Bir de maçlarda eldiven giyiyor arkadaşlar. Kaleci dediğiniz oradan anlayın. Hani Murat'ın verdiği şeylerden, detaylardan biri. Kalede eldiven de takıyor. Onu da söyleyeyim size.
1: Yani abi İspanya'da oynayan Arjantinli kaç tane kaleci var abi?
0: Yani ismini ver o zaman oğlum, 3 tane varsa.
1: 3 taneden biridir abi o zaman.
0: O odur yani, ne diyeyim ya.
1: Yani 3 taneden biridir abi.
0: Tamam. Peki.
1: Ama böyle daha heyecanlı olmuyor mu abi?
0: Çok, çok güzel ya.
1: Çok keyifli abi böyle. En azından ben tepki de almıyorum.
0: Hadi yani bakayım onu, şu soruya bak, bu soruya göstereceğin reaksiyon ne, onu merak ediyorum. Benim için öyle veya böyle kendi oturmuş kadrom var. İşte ayrılacak olan futbolcuların listeleri belli oldu zaten, gidecekler. 10+4'e takılan oyuncular, işte onlarla ilgili bilgiler aldık. Tamam, onları geçtik de. Bu milli takımdaki performanstan sonra Amerika galibiyetiyle Orkun'un yanında Salih'in oynuyor olması ve Salih'in isminin Beşiktaş'ta geçiyor olması beni heyecanlandırdı açık konuşmak gerekirse. Ben sahada görmek isterim Salih'le Orkun ikilisini.
1: Abi şöyle hemen anlatayım. Normal şartlarda Salih konusu Beşiktaş gündeminde yoktu. Ama şimdi Salih'in Orkun'la beraber ortaya koymuş olduğu performans, yabancı kuralındaki değişiklik, yani yapılmayan değişiklik, tabii Salih'i Beşiktaş'ın gündemine soktu. Beşiktaş Salih'in menajeriyle görüşmelere başladı abi. Burada aslındaki süreç ne biliyor musun abi? Trossard'ın menajeri de aynı menajer. Yani hem Salih'in menajeri hem Trossard'ın menajeri aynı kişi.
0: Bu Trossard'ın taleplerinin dudak uçuklatması, çıldırmış olmalı, şaşırmış olmalı falan dediğim bu Trossard'ın kendi istekleri mi, menajerin istekleri mi? Salih'i o yüzden bir şekilde böyle bir yumuşamaya geçişlerinde geçmeyecek.
1: Abi Salih'in istekleri de çok fazla. Salih işte 3,5 milyon euro imza parası, 3,5 milyon euro maaş istiyor Beşiktaş'tan. Şimdi Beşiktaş kulübü dedi ki ya bu rakamları düş, biz bu rakamları vermeyiz. Yani Salih'in şu anda bana kalsa alacağım maksimum maaş şeyi, ben olsam 2 milyon euro falan veririm Salih'e. Yani 3,5 milyon euro çok yüksek bir maaş. Salih'le Beşiktaş kulübü görüşmeleri, menajerle görüşmeleri devam ediyor. Beşiktaş bu rakamların aşağı inmesini bekliyor.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Beşiktaş taraftarının esas beklediği ikinci isim Trossard. Trossard konusunda da Trossard abi çok uzun vadeli bir sözleşme istiyor. Yani şu an Trossard kaç yaşında Doğan abi? 32 yaşında mı 31 yaşında mı? Trossard... 32 diye biliyorum ben. Bir bakar mısın abi? Ya da ben bakayım bir saniye.
0: Bak, bir rakamlara bakıyorum. 17 milyon euro karşılığı isteniyor. 5 milyon euro imza parası talep ediyor. 4 yıllık sözleşme istiyor. 40 milyon eurodan bulması başlanan hikaye. Maç şeydi, Trossard'la ilgili bilgi yok. Parayla ilgili bilgiler var bütün hepsi.
1: Abi şu an Trossard 31 yaşında abi.
0: Evet.
1: Beşiktaş'tan 5 yıllık kontrat istiyor abi. İmza parası istiyor.
0: Ben de 4 yıllık sözleşmeyle birlikte senelik 8 milyon euro ve 5 milyon da imza parası talep ettiğini duydum.
1: Abicim 5 yıllık sözleşme istiyor. Hmm. Rakamlara ben girmeyeyim, beni sokma. Ama ilk defa doğru haberleri bulmaya başlamışsınız. Tebrik ediyorum. Ben rakamları konuşayım abi. 5 yıllık kontrat istiyor, imza parası istiyor ve...
0: Senin taktik bir... çok güzel ha Murat. Bütün doğru haberler bende ama maalesef söz verdiğim için söyleyemiyorum. Çok güzel bir şey bence. Bence
1: bu... Değil abi. Ben... Abi değil abicim. Ben abi rakamlara kadar biliyorum ama kulüp bu konuda diyor ki bizi zor durumda bırakırsınız diyor. Çünkü başka futbolcularla da pazarlıklarımız var diyor. Mesela Llorente ismi var.
0: Peki şimdi, kulübün bu zamana kadar seni ne kadar zor durumda bıraktığının listesini çıkartabilir misin?
1: Çok abi ya.
0: Ha, bana o
1: abi
0: zaman
1: Beşiktaşlıyım abi. O zaman ya.
0: Tamam da.
1: Yani şimdi ben Trossard'ı.
0: Sen Beşiktaşlısın bak, yönetimler değişir de Beşiktaş baki kalır yani. O yüzden.
1: Abi tamam abi, zaten yönetimsel bir iş yapmıyoruz ki, Beşiktaş menfaatini istiyoruz Doğan abi. Ben her dönemde böyleyim.
0: Hangi yönetim?
1: Her dönemde bu şekilde kilitliyorlar.
0: Peki en iyi Beşiktaş menfaatini düşünen yönetim kim oldu? Hadi çok sertleşiyor sorular. O zaman.
1: Şu anda mı abi? Yani genel olarak mı?
0: Genel
1: abi?
0: Anlamda aklında kalan Beşiktaş menfaatlerini düşünen en iyi yönetim Süleyman Seba'yı geç tabii ki yani onu.
1: Abi yok şu anda ya.
0: Yok işte. O yüzden sen Beşiktaş'ın yani... menfaatini düşüne düşüne seni kimse düşünmediğini hatırlatmak istedim sana yani.
1: Abi genel hiç önemli değil. Önemli olan Beşiktaş'ın iyi olması. Ya
0: hepimiz için öyleyiz. Galatasaraylısı aynı
1: düşünüyor. Şahıslar hakkında yorum yapacak bir insan değilim.
0: Değil.
1: Şahıslar hakkında da onlara sinirleneceğim diye de ihanet edecek insan değilim. Beşiktaş abi 5 yıllık bir kontrat veriyor şey istiyor Trossard.
0: Bak bugün şöyle söyleyeceğim sana.
1: Rakamları yakın rakamlar, onu söyleyeyim abi.
0: Ben dün onlar... bir şey öğrendim. Dün evet. Çarşı grubunun üst düzey isimleriyle bir diyalog kurdum. Bu evet. Kale arkası kombine fiyatlarıyla alakalı fahiş artışın sıkıntılarıyla yönetime bir deklere yayınladılar biliyorsun.
1: Evet.
0: Bununla alakalı olarak yönetimin arayıp birebir tribün liderleriyle görüşüp bu sefer affedin paraya ihtiyacımız var dediğini öğrendim.
1: Duymadım abi böyle bir şey.
0: Ya ben de bunu söyleyeyim sana ama.
1: Ben duymadım tabii ki abi, senin görüşün mutlaka doğrudur.
0: Eyvallah ha, yok ben hani bu konuda zaten böyle uydurma bir haber yapacak biri değilim zaten ama.
1: Kesinlikle abi.
0: Yönetimin bu talebine hani biraz toparlanmak istiyoruz. Toparlanmak için anca ekonomik anlamda yaptığımız hesaplarla bundan başka çaremiz kalmadı diyerek taraftara bilgi verdiğini biliyorum yönetimden birilerinin.
1: Evet abi.
0: Anladın mı? Yani evet. Taraftar da diyor ki peki öyleyse o zaman Kasım'da havluydu yok bilmem neydi, o zaman alacağınız tepkilere hazırlıklı olun diyor onlar da yani.
1: Abi zaten bu süreç olmasa da Beşiktaş şu anda başarısız olduğu takdirde her türlü tepki alacaklar abi. Yani Beşiktaş taraftarı artık başarı bekliyor.
0: Tabii.
1: Yani bu Serdal Adalı olur, Ahmet Nur Çebi olur, Fikret Orman olur, işte ne bileyim Yıldırım Demirören olur. Yani kim olursa olsun Beşiktaş taraftarı artık abi başarı bekliyor. Yani Galatasaray'ın yıllardır, 2-3 yıldan beri domine ettiği bir ligi artık Beşiktaş taraftarı bu şartlarda bitmesini istemiyor abi. Beşiktaş taraftarı başarı istiyor. Ben de Beşiktaş taraftarıyım. Ben de başarı istiyorum. Ben de Trossard istiyorum Beşiktaş'ta görmek. Ama şimdi 5 yıllık bir kontrat istemesi ciddi yani, yaklaşık 18-20 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli vereceğiz abi Arsenal'li futbolcuya. Arsenal'le bir sorun yok. Beşiktaş her konuda anlaştı Arsenal'le. Şimdi bir de bunun yanına senin iddiandaki gibi 5 milyon euro imza parası çok garip değil mi Doğan abi?
0: Evet evet.
1: Çok garip bir durum, absürt bir durum bu abi bu.

0: Yani oyuncu hem imza parası istiyor, hem bonservis bedeli veriyoruz.
1: Hem 4 yıllık 5 yıllık sözleşme istiyor. Neyse.
0: 5 yıllık sözleşme istiyor. 36 yaşına kadar Beşiktaş forması giyecek ve yaklaşık 8,5-9 milyon euro yakında bir maaş istiyor. Yani bu rakamlarda bu işin olma ihtimali bence sıfır abi şu anda. Ama Beşiktaş diyor ki biz bu teklifi yapıyoruz. Gel bu tekliflerde anlaşalım ve şu ana kadar Trossard'a Beşiktaş'ın verdiği teklif gibi iyi rakam veren yok abi.
1: Yani bizim yaklaşık olarak 40 milyonu falan buluyor biliyor musun?
0: Yani bonservisini düşün. Maaşını tabii abi 40 milyon euroya yakın bir maliyeti olacak Beşiktaş'a. Ama Beşiktaş istediği takdirde, yani Beşiktaş'ın istediği koşullarda bu iş biterse o. Eğer Beşiktaş'ın istemediği koşullarda olursa abi rahat bir 50-55 buluyor abi bu iş.
1: Peki az önce söyledin ya kaleci Nübel'le Salih Özcan'ın menajeri aynı diye.
0: Evet.
1: Bu Vlahovic'in menajeri aynı mı?
0: Değil.
1: Değil.
0: Bu peki şöyle abi.
1: Öteki Vlahovic'in menajerinin yapmış olduğu iş güzellik nedir? Beşiktaş'tan böyle bir gelişme olmayınca durup fiyatı arttırayım deyip Fenerbahçe'ye gidip bu oyuncuyu ister misiniz diye, size de ciresi gelmiyor galiba deyip oyuncuyu pazarlamaya çalışması.
0: Abi bu tip dedikodular var ama Vlahovic Beşiktaş'la alakalı bir şey şunu söyleyebilirim. Oyuncu biliyorsun abi Bodrum'a tatile geldi. Türkiye'ye tatil yaptı. Beşiktaş yönetimi o süreçte oyuncuyla görüşmek istedi. Oyuncu şunu söyledi abi, ben tatile geldim. Hiçbir takımla kesinlikle görüşmek istemiyorum dedi. Burada tatilimi yapacağım ve döneceğim dedi. Zaten geçtiğimiz günlerde döndü. Şimdi Vlahovic 5 büyüklükten teklif bekliyor. Biz Vlahovic konusunda aynı yerdeyiz. Yani adam diyor ki bana diyor Bayern Münih, Real Madrid, Barcelona gibi takımlardan teklif gelirse ben bunu değerlendireceğim. O yüzden benim bir acelem yok diyor. İşte Vlahovic'in istediği rakamlara Beşiktaş diyor ki ben istediğin rakamlara çıkacağım. Problem yok. Forvet transferine zaten Sayın Başkan Serdar Adalı hep diyordu. Forvet'e para harcayacağım. Forvet'ten yana problem yok diyordu. Beşiktaş zaten şu anda Vlahovic'le abi oturup bonservis maaş ve sözleşme diyaloğunu kuramadı. Çünkü oyuncu şu an oturmuyor. Diyor ki ben Avrupa Ligi'nden teklifleri bekliyorum. Eğer bunlardan bir gelişme olmaz ki, olmazsa ki şu ana kadar da herhangi bir resmi bir girişimi olmamış Vlahovic'le alakalı o 5 büyüklükten, o zaman size otururum diyor. Beşiktaş Vlahovic'i bekliyor abi. Yani oyuncu eğer iyi bir teklif bulamazsa Avrupa'dan Beşiktaş büyük bir ihtimal bu işi bitirir. Ben Fenerbahçe'de yoklarını çok duymadım. Zaten eğer bu kadar bu süreci takip ettikten sonra bu işi de Fenerbahçe bitirirse o da yönetime eksi olarak yazar abi. Çok büyük tepki alırlar.
1: Şöyle bir soru geliyor Muratçığım.
0: Ama orada bizim şöyle bir avantajımız var abi. Hoca ile Vlahovic 2-3 kere telefonda görüştü Doğan abi. Yani çünkü biliyorsun Vlahovic'in bu noktalara gelmesinde İtalyan'ın çok büyük payı var geçmiş dönemlerden. Hoca aynı şekilde Vlahovic'e baskısını kurdu. Hatta bir oyuncumuz daha kurdu. Onu da söylemeyeyim ismini şimdi. Bir oyuncumuz daha onun bir eski takım arkadaşı onu arayarak o da gelmesi yönünde görüşte bulundu. Ya yani şu anda biz bekliyoruz abi. Vlahovic Avrupa liglerinden yani 5 büyük ligden bir teklif almazsa Beşiktaş bu transferi bitirebilir. Hem Fenerbahçe detayı, evet Fenerbahçe de girebilir bu işe tabii ki. Onların da hakkı. O da yönetime eksi olarak yazar abi. Onu da yönetim düşünsün.
1: Doğru. Beşiktaş'ın 3-5 yıllık gelirlerini harcamasıyla alakalı tabii paralar nerede döneminin ardından Fikret Orman yönetiminden sonra her yönetimle ilgili bazı harcamalar ve hesap sormalar devam ediyor. Şimdi dikili taş projesiyle alakalı toplam 3.6 milyar TL ile 1.2 milyar TL ile Bankalar Birliği ödenip orada kahraman gibi gezebilme imkanı varken neden yapılmadığı, 2.4 milyarın kime aktarıldığı, ne olduğu havada kalan paranın.
0: Abi bununla ilgili Beşiktaş Kulübü resmi olarak Doğan abi dün açıklamasını yaptı. Beşiktaş Kulübü'nün resmi olarak yaptığı açıklamanın ardından benim bir söz söylemem çok doğru olmaz çünkü.
1: Yok hayır, ben genel anlamda ben bu sorunun cevabını senin vermeyeceğini biliyorum da ben sadece genel anlamda söylüyorum. Hani Getson'dan 25 milyon para mı alındı? Abraham 21'e mi satıldı? Ege'den 7,5 falan mı alındı? Bak Ege'yi 7,5'a satabilmek büyük başarıdır. Diğer taraftan işte 8-9 milyon mu? Öteki taraftan 17-18 milyon mu istiyorsun Trossard için falan diye. Hayır, bunların hepsi harcandı mı bütün paralar diye soruyor tabii insanlar ister istemez yani.
0: Ya abi Beşiktaş'ın çok ciddi bir faiz ödemesi vardı zaten. Şimdi bunlarla ilgili mali yapıyla alakalı çok net bilgilerim yok.

abi. Çünkü para işleri farklı işler. Şimdi büyük bir ihtimal yarın divan kurulu var. Başkan orada bütün her şeyi detaylı bir şekilde açıklayacaktır. Dikili taşla alakalı yöneticilerin, denetleme kurulu raporunda yöneticilerin vermiş olduğu parayla ilgili Beşiktaş Kulübü resmi bir açıklama yaptı. Beşiktaş'ın resmi yaptığı bir açıklamanın ardından bizim buraya herhangi bir yorum katmamız, bilgi vermemiz ben doğru bulmuyorum abi. Yani bunu zaten Beşiktaş Kulübü resmi bir açıklaması. O yüzden

0: Her transfer dönemi gelirse havaalanı yıkılır. Taraftarları heyecanlandıracak transfer falan denilip transfer bozulmasın diye ismi açıklanmayan ama bir türlü gelemeyen o isimlerden bir tanesini söyle be Murat diye bir mesaj okudum sana.
1: Yani şöyle ben bu isim gelirse havaalanı yıkılır diye hayatta benim kullanacağım kelimeler değil. Ben hayatta onları, o şeyleri kullanmam. Çünkü 41 yaşındayım, 15 yıldır Beşiktaş medyasındayım. Ben o etkileşim budalalıklarını geçeni bir 10 yıl falan olmuştur abi. 14 yıl falan olmuştur. Benim öyle şeylerle işim olmaz. Ben sadece diyorum ki Beşiktaş'ın şu anda ilgilendiği Lorente, Trossard, Vlahovic gibi yıldız isimlerle alakalı girişimleri devam ediyor. Trossard eğer imza parası, sözleşme yılı ve maaşında indirim yaparsa Beşiktaş Trossard'ı indir. Çünkü Arsenal'le Beşiktaş kulübü bir problem yok. Beşiktaş o konuyu çözdü. Lorente için de kulübü 25 milyon euro maaş istiyor abi. Zaten geçen yıl da o maaşı istemişti. Beşiktaş o maaşları bonuslarla beraber tamamlamıştı parayı. Pardon, bonservis etmediğini ama son anda sözleşmeyi bozmuştu Sassuolo başkanı. Çünkü onun başkanı biraz kırık bir adammış. Yani deli bir adammış. Şimdi Beşiktaş kulübü de Sassuolo'ya gerekli teklifi yaptı. 25 milyon euro bir bonservis bedeli beklentileri var. Lorente de o kulübüne baskı yapıyor. Ben artık ayrılmak istiyorum. Geçen yılda beni göndermediniz diyor. Biz beklemeye geçtik. Vlahovic için de abi oyuncu şu anda hiçbir şekilde Avrupa kulüpleriyle görüşme yapmak istemiyor. Ama başkanı söylemiş şu: herhangi bir problem yok. İstediği maaşı vereceğim yeter ki gelsin. Ya Beşiktaş'ın şu anda 3 önemli transferi bu abi. Zaten yani taraftarın beklediği isimler kimler? Trossard, Vlahovic gibi isimleri bekliyor. Nübel'i bekliyor. Nübel'de de abi Beşiktaş bonservis teklifini yaptı. Bayern Münih'e bu rakamın üzerine çıkmayacağını söyledi. Nübel'de kulübüne baskı yapıyor. Transferin bir şekilde, olumlu bir şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz. Ha, transfer dönemidir bu. Bayern Münih der ki kardeşim 10 milyon euro istiyorum. Gram aşağı inmeyeceğim der. Beşiktaş bu parayı vermek istemez veya Beşiktaş bu parayı verir zaten iş bitiyor. Tamamen şu an bekleme sürecindeyiz abi. Aynen, gelişmeler aynı şekilde devam ediyor. Salih ile alakalı istediği imza parası ve maaşıyla alakalı istediği rakamlar yüksek. 3,5 milyon euro imza parası, 3,5 milyon euro maaş istiyor. Onunla alakalı Beşiktaş indirim istiyor Salih'ten. Çünkü yüksek rakamlar. Salih indirimini yaparsa Beşiktaş'ın
0: Salih'e 1.7 milyon maaş, 3 milyon euro da bonservis bedeli mi, öyle bir şey mi, gelme parası mı, imza parası mı?
1: İmza parası
0: 3 milyon, 1.7 maaş önerdiği söyleniyor değil mi?
1: Abi maaş konusunda Beşiktaş Salih'in istediği o 3.5 milyon euroyu vermiyor. Çok çok daha aşağıda rakam veriyor. Ben söylemiştim zaten. Yani ben olsam Salih'e 2 milyon euro gibi bir maaş veririm. Yani 1.5-2 civarında tutarım. Büyük bir ihtimal Beşiktaş da bu rakamlar üzerinde tutuyor ama Salih konusunda abi oyuncunun indirime gitmesi lazım. Yani Salih kendini bir Orkun Kökçü gibi görüyor. Ne bileyim, bir Hakan Çalhanoğlu gibi görmeye başladı. Eğer inerse maaş,
0: ya zaten 12 maça çıkmış geçen şey sezon, 12 maça, 12 maçın 74 dakikasında sahada kalmış.
1: İşte abi ama öyle bir para istiyor ki sanki Messi, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü gibi yani kendisi. Rakamlar da aşağı düşerse Beşiktaş bitirir abi. Beşiktaş Salih'e teklifini yaptı, resmi teklifini yaptı. İstenilen rakamlar aşağı düşerse bu iş olumlu şekilde sonuçlanır. Düşmezse abi Beşiktaş alternatif isimleri yönelir.
0: Peki bu çok pohpohlanan ve aynı zamanda vay galiba dünyanın en iyisini aldık diye söylenen Quattara ilgili neler söyleyeceksin? 4 yıllık sence sözleşme uzun bir sözleşme değil mi?
1: Abi Quattara genç bir oyuncu. Zaten Beşiktaş kulübü Quattara konusunda kiralık olarak kadrosuna dahil edecekti ama haberler çıktıktan sonra bonservise döndü iş. Beşiktaş bonservis bedeli konusunda Monaco kulübüyle şu an üçü görüşme yapıyordu. Monaco parayı peşin istiyordu abi. Yani bonservis bedelini bize peşin verin diyordu. Beşiktaş bu rakamı 4 yıla bölmek istiyordu. Sonuç olarak finalde Beşiktaş'ın istediği şartlarda transfer gerçekleşti. Transfer iyi mi kötü mü zaman gösterecek Doğan abi. Yani buraya ne isimler geldi? Yıldız oyuncu dediler, şöyle dediler, böyle dediler. Teneke bağları olarak gönderildi. Oyuncu daha yeni geldi, bir görelim bakalım neler yapacak. Ondan sonra bunu çok çok sık bir şekilde konuşuruz. Genç oyuncu olması Beşiktaş için bir avantaj. Sözleşme yılı
0: hem yani 10+4 olması için iyi bir şey.
1: Abi 23 yaşında kullanabiliyoruz. Yani U23 evet, kontenjanı evet. Beşiktaş o bölgede kullanabiliyor.
0: Ama çocuk zaten 21 yaşında.
1: Evet, o bölgede kullanabiliyor. Çok genç oyuncu.

0: 4 yıllık kontrat yapılması bence gayet normal. Genç oyuncu yani. Abi Trossard 5 yıl istiyor abi. 31 yaşında 5 yıl istiyor abi.
1: Ya ben uzun ya, sözleşmelerden yana değilim de.
0: Abi genç oyuncularda bunlar yaşanıyor ama ya. Yani genç oyuncularda.
1: Tam 21 yaşında bir çocuğa 4 yıllık bir sözleşme biraz daha mantıklı gelebilir de. Evet Trossard'da evet. Da o yaşında da 5 yıllık bir imza, hani emekli olmaya mı geliyorsun diye sorarım ya.
0: Tabii ki abi. Yani 36 yaşına kadar Beşiktaş forması giymeye çalışıyor. Yani bence normal şartlarda Beşiktaş taraftarı da der ki vermeyin kardeşim 5 yıllık kontrat der.
1: Amaç formayı giymek falan değil zaten ya. Formaya çökmek ya, o.
0: Ya işte abi Beşiktaş'ta diyor ki kardeşim diyor sen bu sözleşmenin düş aşağıya. Çünkü o sen abi Trossard Avrupa'dan hangi kulüp 5 yıllık kontrat verir ya?
1: Vermez. Ben şöyle bir şey sormak istiyorum sana. Ben sadece evet veya hayır de yerli bir oyuncu düşüncesi var mı? Mesela Alanya'dan, Konya'dan falan isimler gelip geçiyor ya, mesela Adil ismi çok fazla konuşuldu, Galatasaray içinde geçti, Fenerbahçe içinde düşünülüyor dendi. Beşiktaş ve
0: abi yerli önce... bir kaleci alacak Beşiktaş. Ama stoper bölgesiyle alakalı birçok ismin gündemde olduğunu söylediler bize. Ama mesela Trossard gibi yani mesela Quattro'ydu galiba, dilim dönmüyor, Monaco sporcu transfer ettiğimiz. Hı. Mesela onun gibi net isimler yok abi. Şimdi mesela sol tarafa kim düşünüyor? Trossard, işte Llorente. Forvet'e kim düşünüyor? Vlahovic. Ama stoper konusunda Beşiktaş yönetiminin şu isme kesin gidiyor dediği bir isim şu anda bende yok abi. Adaylar var, 5-6 tane adayımız var deniyor. Ama isim olarak inan bana vermiyorlar. Verse ne bileyim bir şifre koyardım.
1: Yerli mi? Yerli yabancı gibi bir şey mi?
0: Abi karışık. Hem yerli oyuncu varmış o bölgede, hem yabancı oyuncu varmış. Ama net olarak buna gideceğiz dediğimiz şu anda bir isim yok abi. Beşiktaş kulübünün bize verdiği bilgi bu.
1: Önder Özen ve Italiano arasındaki uyum nasıl?
0: Hiç abi ben çok beğeniyorum. Ya Önder Hoca abi çok kaliteli bir insan. Yani konuşması, taraftarla diyaloğu, basın mensuplarıyla diyaloğu. Gerçi hoca transfer dönemi başladığından beri telefonunu kapattı, hala açmıyor da o da ayrı bir konu da.
1: Kapattı.
0: Yani kapattı abi, hiçbir şekilde ulaşamıyor. Bir tane attılar, o da başkan da var bir tek. Onunla her şeyi yapıyor. Önder Hoca'ya ulaşabilen aşk olsun. Zaten kendisi de kampa gitti. Kamptaki arkadaşlar şanslı tabii ki. Biz kampa gidemedik. Kamptaki arkadaşlarla görüşmeleri orada sürdürecektir ama hoca telefonu hiçbir şekilde açmıyor abi. Önder Hoca'ya ulaşmak çok zor. Ama İtalyanoyla arası iyi abi ya, ben hocaya diyaloglarını beğeniyorum yani. İyi bir uyum yakaladılar. İnşallah abi başarı gelir. Yani başarı gelmezse ne Önder Özen kalır, ne İtalyano, ne Serdar Adalı. Hiç kimse kalmaz abi. Beşiktaş tekrar seçime gider.
1: bir dinleyici diyor ki Murat Özen diyor, yanaştığım benzinlikte 10 dakika benzin alıp arabayı çalıştırdığımda ulan hiç mi benzin almadım diye düşündüğüm adamla ait. 10 dakika pompa takılı durdu, ulan hiç mi ibre oynamaz diyor, aynı yerde duruyor.
0: Abi ama bak bir şey söyleyeceğim. Yalan haber. Abi ama süreç bu abi şu anda. Süreç biri Beşiktaş'taki süreçler tamamen birebir bu abi. Yani bak yemin ediyorum ne eksiği var ne fazlası var. Beşiktaş'taki süreç bu şu anda Doğan abi.
1: Beşiktaş'taki
0: yani abi, Beşiktaş'ta en çok
1: konuşulan konulardan bir tanesi ne biliyor musun? Abi eski Barcelona formasını bize kakalamışlar. Beğendin mi beğenmedin mi sorusu sana sorulmadı mı?
0: Abi ben siyah formayı beğendim.
1: Ben de çok beğendim siyah formayı.
0: Yani siyah formayı.
1: Hani kırmızı detaylar çok iyiydi. Güzel kullanılmış evet. Da.
0: Siyah forma inanılmaz güzel. Bir de ben giydiğim zaman mükemmel oldu.
1: Daha da zayıf gösterdi falan öyle şey.
0: Tabii ki. Siyah formayı beğendim. Yaklaşık bir 4000-5000 civarı forma satışı olmuş. Bence istenilen seviye değil şu anda. İşin taraftar da haklı abi. 6000 lira forma parası. Evet. Transfer yok şu anda. Mesela bir Vlahovic gelse, Trossard gelse o formalar patlar gider abi. Ama şimdi isim de olmadığı için bir şekilde insanların da mali şartları abi etkisi kadar değil ki. 6 bin lira bir formayı vereceksin. Adam oluyor askeri ücret 30 bin lira 25 bin lira para maaşı. Yani insanların geçim şartları da doğru. Herkese saygı duyuyorum bu konuda. Evet, o yüzden forma patlaması, formaların adetlerinin artması tamamen transfere bağlı abi. Yani 2-3 mesela Trossard gelse... Ben formumun arkasında bir tek Sergen'i yazmıştım. Bir de Pascal Numa'yı yazmıştım ama belki Trossard'da yazarım abi. Trossard'da çok beğeniyorum ben.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Devrim Şahin ve

0: Ahmet Sami Bircan tabii golleri attılar da bu genç çocukları öyle deniyor mu yoksa onlara çok güveniyor gibi bir bilgi aldın mı?
1: Abi abi kampa getirecek oyuncu yoktu.
0: Zorunluluk
1: yani kampı, yani kampa getirecek oyuncu yoktu. Hoca 24 kişilik bir kadro istiyordu. Her bölgede 2 oyuncu istiyordu. Kampa getirecek oyuncu yok Beşiktaş'ta şu anda. Genç oyunculara takviye yaptı. İnşallah orada bir iki oyuncuyu keşfeder de hoca da. Onları da A takıma çıkardı. Beşiktaş çok ciddi paraları bu oyunculara satar. Çünkü uzun zamandan beri Beşiktaş'ın böyle yukarılara taşıyıp bonservis bedelinde sattığı bir oyuncu yok. Veya Beşiktaş taraftarının altyapıdan yukarı çıktığı, çıkıp da böyle bağrına bastığı bir futbolcu yok. İnşallah hocamız bir iki oyuncu keşfeder de A takımda devam ederler. Ama bu kadar genç oyuncunun gitmesi tamamen oyuncu eksikliği, kampta genç oyuncuları görmesi, yani yeteneklerini kendileri gösterecek abi. Yani genç oyuncular kaliteli oyuncular. Bakacağız, hepsi milli oyuncular. Bekleyip göreceğiz abi.
0: Ya tabii bekliyorsun ister istemez, biraz yetiştirelim, satalım, edelim ama
1: abi ben de istiyorum Doğan abi, düşünsene ya, bir tane genç oyuncu çıkacak öz kaynak üzerinden 30 milyon euro 40 milyon eurolara satacaksın. Ya Beşiktaş için büyük bir şey olur bu abi. Yani bu paraları oyuncu satmak, bu paraların işte öz kaynak altyapının işte PR'ını yapmak Avrupa'ya, bunlar çok önemli şeyler abi bu kulüplerin gelişmesi için.
0: Kimdi
1: evet,
0: bizde?
1: En
0: son Marcelo mu sattık da biraz evet ya para kazandık falan demiştik yani.
1: Marcelo'ydu galiba abi, evet. Gerçi Abraham'dan da kazandık abi.
0: Ya evet kazandık. Abraham da en son İnönü'de kupa mı aldı?
1: Evet kupa aldı.
0: ya işte öyle düşün.
1: Yakışır abi.
0: Yakışır. Yapacak bir şey yok. Bak basketbolda da güzel gidiyor her şey. Öyle veya böyle elindeki kısıtlı kadroyla güzel işlere imza attı. Euroleague'e gitme kararı verildi Beşiktaş için. O da Furkan Korkmaz'la anlaşmış galiba. Tofaş'tan da Furkan'ı almış.
1: Evet.
0: Sen de basketbolu abi, takip ediyorsun. Zaman zaman hem kızınla beraber gidiyorsun hem ailece gidiyorsun.
1: Abi şöyle, basketbol süreci Beşiktaş kulübünün son zamanlarda yaptığı en iyi süreçlerden biri abi. Nasıl oldu? Şimdi Umut Ayrı Güneş basketbolda çok önemli işler yaptı abi. Göreve geldi. Göreve geldikten sonra Nedim Yücel'i aldı. Nedim Yücel'i alıp Sırbistan'a uçtular. Dušan Olimpijević'i getirdiler. Ve Beşiktaş'ın kurmak istedikleri, Beşiktaş'ın kurmak istedikleri iskeleti kurdular abi. Daha sonra görev değişikliği oldu. Umut abi gitti, Özkan abi geldi. Artık öyle bir işleyen düzen kuruldu ki abi, Özkan abi de bunun üzerine katkılar yaparak Beşiktaş'ın Euroleague'e gitmesini sağladı. Başkanla beraber, yönetimle beraber, hocayla beraber Euroleague'e gitmesini sağladı. Yani şu anda yapılacak olan transferler, biz Özkan abiyle ben geçtiğimiz günlerde konuştum. 15 milyon euroya yakın bir harcama yapacaklarını söylediler basketbol şubesiyle alakalı. Şu anda Beşiktaş iyi bir kadro kurmak istiyor. Bunu zaman gösterecek ama Euroleague olayı tabii ki Beşiktaş'ın marka değeri açısından, Beşiktaş basketbolunun marka değeri açısından çok önemli bir olay, çok güzel bir olay. İnşallah başarılı oluruz abi. Yani transferler iyi gidiyor. Görüşülen isimler var. Real Madrid'den bir oyuncuyla görüşülüyormuş. Görüşülen bir isimler var ama tabii şimdi sen bana de ki mesela Furkan'ın futboldaki karşılığı hangi futbolcu da bilmiyorum abi. Evet izliyorum, takip ediyorum Beşiktaşlı olduğum için ama...
0: Ya tabii Furkan daha gençken, daha prime dönemlerindeyken, şu an 28-29 yaşında falan olması lazım Furkan'ın.
1: Evet.
0: Tabii bir Philadelphia dönemi var. Ben Anadolu Efes ve Banvit dönemlerini de çok iyi hatırlıyorum Furkan'ın, daha yakından takip ettiğim için ama... Hani karşılığı
1: sen
0: dersin...
1: Sen yakından takip ediyorsun abi herhalde.
0: Etmem mi ederim tabii, oradan geldiğim için, hani parkeden gelen biri olduğum için ağırlıklı olarak basketbol benim için daha kıymetli. Ama tabii belli bir yaştan sonra artık son durak diye adlandırdığımız Türkiye içerisinde dolaşmalar başlıyor. Ama milli takım performansıyla mesela Furkan şu an seni heyecanlandıran... milli takım içerisinde ön plana çıkan bir oyuncu mu? Tabii daha çok Alperen, Cedi, Şeyh Muz ya da ne bileyim hani kim konuşuyorsun? Ömer, Adem konuşuyorsun. Furkan biraz daha geri planda kaldı ama çok kıymetlidir. Hani kalite kolay kolay ölmez. Kendini bir maçta göstertir. Furkan o yüzden hem dış şutlarıyla hem oyun kurmasıyla falan güzel isimlerden biri. Onu söyleyeyim yani.
1: Güzel bir şey. Beşiktaş'a katkı sağlayacak.
0: Ya bu arada Alimpeyeviç zaten şey olmasa almaz. İnanmaz
1: abi, evet.
0: Yani
1: evet,
0: Alim Pejvic üzerinden bak. Yani Beşiktaş'ta şöyle bir şey var. Basketbolun geneline bak.

0: Koç'un kabul etmediği bir şey, yönetim birini buldum onu alayım dedirtemez koça kolay kolay.
1: Ve şöyle bir şey var abi, Alim Pjevic çok güçlü şu anda taraftar gözünde.
0: Evet, çok kredisi var.
1: Yani çok kredisi var taraftar gözünde. O yüzden çok büyük bir ihtimal, zaten hocanın her istediği oyuncu Beşiktaş bütçeleri dahilinde kadrosuna katmak isteyecek. Hayırlı olsun abi. Vallahi ben Alim Pjevic'i çok seviyorum. Müthiş bir teknik antrenör. İnşallah Beşiktaş'ta uzun yıllar devam eder. Yani takımı nereden aldı, nerelere getirdi? Euroleague oynuyor. Bir Euroleague finali gelir mi acaba ya abi?
0: Abartmayalım, yapmayalım. Elindeki kadro yeterli çünkü değil. Hani o yüzden biz hani öyle şey...
1: Ben sana soru olarak sordum zaten abi.
0: Olmaz. Hani olmaz, tamam. İnşallah 3 takım olarak güzel bir şey yaparız. İleride iş gösteririz ama ben ileride sanki onun sinyalleri verilmişti. Beşiktaş Anadolu Efes birlikteliği olabilir mi ilerleyen dönemlerde diye öyle bir proje abi vardı. Sonrasında bir koptu. Önce düşünülüyordu yani Anadolu
1: Efes. Abi o birleşmeler abi artık şirketler, yani takımlar şirket olduğu için şirketleri batmadığı sürece birleşme yapmazlar abi.
0: Yani şirket batmadığı sürece diyeceğim, Ülker Fenerbahçe'ye bağlandığında şirket batma noktasında değildi. Dünyanın en büyük devlerinden bir tanesiydi kendi sektöründe. O yüzden olabilir onlar.
1: Evet.
0: Anladın mı? Bazen bütçe ayırmak isteyemeyebilir. Hani orada artık şu yoluna bir şekilde bir destekle devam etmek isteyebilir. O da köklü bir kulüple olunca Anadolu Efes'te zaten köklü bir ekip. Basketbol deyince akla gelen en önemli detaylardan biri kulüpler bazının haricinde.
1: Evet abi, kesinlikle.
0: Teşekkür ediyorum Muratçığım, sağ olasın. Önümüzdeki hafta artık yavaş yavaş hem Avrupa maçları, eleme turları hem de ligin heyecanını yaşamaya başlayacağız. Sence netleşme durumu Dünya Kupası bitimiyle böyle patır patır mı olur bir anda? Onun sonrasında yoksa abi nokta atış böyle 15 gün 10 gün arayla mı gelir transfer haberleri?
1: Abi yani şöyle söyleyeyim, belki bir oyuncuyla alakalı, mesela Lorente ile alakalı Beşiktaş teklifini yaptı, biraz daha aşağılara çekmiş. Çok net duruyor Sassuolo kulübü başkanı, 25 bin eurodan aşağı bir kuruş inmem diyor. Beşiktaşlı arasındaki bonservis bedeli arasında çok az bir fark kaldı, yani çok az değil de az bir fark kaldı. Yani Beşiktaş bu rakamı direkt verirse Lorente'yi yağını indirir ama Beşiktaş'ın esas beklediği adam Trossard abi. O da Dünya Kupası'nı bekleyeceğiz gibi menajerle görüşmeler devam ediyor. Şimdi Trossard da oynuyor abi. Atıyor, elendi gerçi o da. Yani Trossard devam ediyor. Belçika çıktı. Devam ediyor. 2-0 mağlup, hatta ben tweet attım. Ondan sonra bir anda maç döndü.
0: Tabii. Ben de zaten o yüzden o şey, hani tahminlerin neden yükseldiğini düşündüm.
1: Ya abi bir şey diyeceğim. 5 dakika kalmış maça. 2-0 mağluplar. Oh dedim, Belçika elendi dedim. Abi 3 dakikada 2 gol attılar ya.
0: 3 kere ağzı.
1: Şey olabilir mi Doğan abi
0: bak,
1: ya?
0: 3 kere ağzı, 3 kere burna. Öyle devam ediyorsun. Hani öyle.
1: Yani abi Dünya Kupası'nı, özellikle Trossard için Dünya Kupası'nı bekleyeceğiz gibi gözüküyor abi şu anda. Çünkü elip oynadıkça, elip asist yaptıkça, attıkça, bakın diyor, benim ederim bu diyor.
0: İyi, hadi git.
1: Öpüyorum abicim, herkese selamlar. Görüşürüz. Bir hatamız olduysa affola, saygılar.
0: Eyvallah. İyi hafta sonları diliyorum. Görüşürüz. Sana da. Sağ görüşmek abi. Üzere. Murat Özen'le beraberdik. Yeni bir saatin başlangıcını yapacağız. Bir nefes alalım. Ardından da kaldığımız yerden gideceğiz.

Bir de ayarlamalar yaptım. Hani reklamdan sonra küçük bir şey de girsin, ondan sonra bir nefes alalım diye. Çok basın toplantıları vardı, çok şeyler vardı. Buradan bakmaya çalışıyorum da. Biraz rakiplerimizle alakalı, evet. Bazen bazı şeyleri, aynı şeyleri dinlemek sıkıntı veriyor olabilir ama biraz rakiplerle ilgili bilgileri alalım. Ondan sonrasında ne var ne yok şöyle bir gözden geçirelim. Gazetelere bakalım. Dünya Kupası heyecanını, Fenerbahçe'de yaşananları. Çünkü topuk yaylası sonrasında yolculuk başladı ve bu yolculuk başlar başlamaz da Fenerbahçe'de topuk yaylasında "aa takım gitmiş, biz ne yapıyoruz burada" deyip orada kalan oyuncular var. 8 tane isim var. Bu 8 tane isim acaba şöyle bir şey mi? Oraya gidiyor tamam. Bunları büyük ihtimalle satacaklar diye düşünülen oyuncular. Hoca kampta bile denemek istemiyor. O yüzden direkt elden çıkacak bu oyuncuları acaba bir kulübe alır mıyız, alınır mı durumlarını hep beraber yaşarız. Ama önce reklama gidelim, birazdan devam edelim. Ya askerde yazıcıydı ya da daha önce noterdi, işi yeni bıraktı. Büyük bir ihtimalle bir dinleyici var. Ama patır patır patır patır patır patır patır patır sürekli mesaj yazıyor böyle. Pıt pıt pıt pıt. Tık tık tık, o böyleymiş, bu böyleymiş. Arka arkaya. Böyle kimliği alabilir miyim diyecek en sonunda sanki, yani böyle oradan işlemlere devam edecekmiş gibi gözüküyor. Şuraya imzalatın, oradan vezneye parayı ödeyin, ondan sonra tekrar gelin, ben mühürü basacağım, vereceğim gibi, hani böyle mesajlaşmamız bu yönde ilerliyor yani. O yüzden telefon hattını açalım, dinleyicilerle yavaş yavaş buluşmaya başlayalım, onlarla da haftayı tamamlayalım. Bir taraftan Fenerbahçe'de, bir taraftan Beşiktaş'ta, işte Galatasaray'da da o durgunluğun nasıl arttırabileceğini hep beraber süreç içerisinde takip edeceğiz. Tabii bir Ciresi transferi düşünülüyor, onun ardından Ciresi gelirse eğer limitin hiç kalmayacağı konuşuluyor Fenerbahçe'de. Ve Fenerbahçe'de Avusturya kampı öncesinde teknik direktör İsmail Kartal 8 ismin kalemini kırdığı bilgisi paylaşılıyor. Kampta yer alan ama götürülmeyen oyuncular arasında İrfancan Eğribayat'ı gördüm, Musabba'yı gördüm, Fayet Mimoviç, Bartu, Emre Demir, Adem Yeşilyurt ve Yiğit Fidan'ı Avusturya'ya götürmeme kararı alması, bu oyuncuların yakın bir zamanda kiralanması, futbolculara işte eski takımlarına, kiraladık oynadığı takımlara ya da başka takımlara pazarlanma süreci içerisinde kendinize takım bulun durumu içerisine alındığını da görebiliyoruz. Ama giden oyuncular arasında da bir eğlenceli tavır var. Bunlar camiayı biraz mutlu eder. Hatta iki isim üzerinden haberler yapılmış. Dar alanda bir top kapma çalışması yapılıyor. Guendouzi ile Asensio neşeli şekilde bu antrenman görüntüleri paylaşılıyor. Ve çizginin dışında topa dokunup dokunmadığını kenardan çeken telefon kayıtlarından "VAR'a gidelim, oradan bakalım bir daha" deyip videodan seyrediliyor. Bir İspanyol futbolcu video çeken ekibin yanına gidip izlemek istiyor Asensio. Guendouzi dışarıda mı dokundu, ben almadım mı, almadım mı, olmadım mı falan derken gerçekten eğlenceli bir ortam var. Keyifli bir ortam yaşanıyor. İsmail Kartal da uzaktan seyrediyor. Öyle de bir görüntüsü var. Tabii bu arada Aziz Yıldırım ve yönetiminin seçim öncesi iki forvetle anlaştım şeklindeki açıklaması ya da bir yıldız, bir komutan, diğerleri asker şeklindeki açıklamaları biraz kafaları karıştırıyor. Temmuz ayı geldi, sadece Vedat Muriç transferi yapıldı. Futbol AŞ yöneticisi Feridun geç geldi. Eskisi gibi paralar yok ifadesini kullanınca "hani para, forvet nerede" şeklinde soruları sorduruyor camiaya. Ve iki iddia var. Bir tanesiyle alakalı dün de İrfan 25'te konuşmuştuk Fenerbahçe cephesinde. Vedat Muriç'in sakatlığının ardından forvet bölgesinde Sıddıkı Şerif'le yakından ilgilenmeye başlıyor İsmail Kartal. Talişka'ya da "hazır ol" mesajını verdiği söyleniyor. 21-22 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Gornik'le karşı karşıya gelecek Fenerbahçe. Ve yönetim bir taraftan golcü arayışını sürdürürken diğer taraftan Talişka'yı hazır tutmaya çalışıyor. Ama bir iddia da bugün Hürriyet Gazetesi'nde karşıma çıktı. Ve o iddia üzerine de hemen şu bilgiyi de paylaşayım. Talişka...
ayrılık talebinde bulundu ve Hull City ile görüşmeler falan. Biz de bunu dün konuşmuştuk, böyle bir şeyin olmadığını yönetimin içinden biri, hani hatta şeye söyledik, İrfan'a dedim ki hani bunu bir konuşalım, var mı bilgi alabileceğimiz biri diye reklam arasında. O da sordu yönetimden, mesajlaştılar yetkili bir abiyle. Ondan sonra o da o bilgiyi verdi. Dedi ki öyle bir şey yokmuş dedi, ama Hürriyet gazetesinde hemen Fenerbahçe köşesinde küçük bir kutucuk halinde bir haber var, aktarayım size. Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın ayrılmak istediği ve bu talebini yönetime ilettiği ileri sürüldü. Talisca'nın kariyerinde Premier Lig'de devam etmeyi istediği ve Hull City

0: ile görüşme halinde olduğu genelinde haberler arasında. Sarı Lacivert yönetim henüz bu talebe yanıt vermedi. Öte yandan Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'ndaki ilk etap kampı sona erdi. Sarı Lacivertler ikinci etap için Avusturya falan öyle bir şey yapıyor, devam etmiş. Ama bu haberin gerçeklik payı çok fazla olmadığını söyleyebiliriz. Hatta şey hatırlatmasını yaptılar. Manchester United Beşiktaş'ın o prime dönemindeyken Talişka'ya talip olduğunu ama sonrasında da oyuncunun parayı tercih ederek Arabistan'a gittiğini hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Şimdi kariyerinde İngiltere'de devam etmek istiyor falan gibi haberler çıkınca da insan bir şey yapıyor yani. Çok doğru değil, biraz yanıltıcı bir bilgiymiş gibi hissediyor ister istemez. Bunlar oluyor yani. 99-69 günaydın.
1: Hop. Alo, günaydın Doğan abi.
0: Merhaba, nasılsın, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi, sağ ol, teşekkür ederim. Sen nasılsın, iyisin inşallah.
0: Eksik olma, dinliyoruz seni.
1: Abi ben Galatasaray taraftarıyım. Dondurma konusuyla ilgili konuşmak istiyorum. Yani ben bir taraftar olarak Dondurma'nın Galatasaray'da başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Dondurma bir de bu ara çok bazı Galatasaray yorumcular tarafından çok poplanıyor. Sebebi nedir anlamıyorum. Özellikle Ali Naci'nin Fenerbahçe'den intikam alacak, İşte öyle yapacak, böyle yapacak söylemleri bana açıkçası bir taraftar olarak beni inandırmıyor. Dondurma'nın Galatasaray maçında Galatasaray'a gol atıp gerçek Fenerbahçeli olmak istiyorum dediği açıklamalar da vardı. Yani o futbolcunun açıklamalarıyla olmuyor bu işler. John Duran'dan ne beklenti var hiç anlamıyorum. Yani John Duran çok iyi bir futbolcu olsaydı Kolombiya milli takımına da davet edilebilirdi. Ama oraya bile çağrılmadı. Ben bu transferin çok yanlış...
0: Bir de aynı zamanda şu mesela seni tatmin ediyor mu? Problemli bir oyuncu. Ama problemli oyuncuları çözebilme konusunda Galatasaray teknik ekibinin ve yönetiminin de başarısını biliyoruz şeklinde açıklamalar seni tatmin ediyor mu?
1: Abi her futbolcuda bu olmaz ki. Şimdi ya açıkçası tatmin etmiyor. Etmiyor beni. Bir de şu söylemler oluyor. İşte yorumcu sürekli dinliyoruz. İşte Galatasaray taraftar acele etmesin. Daha var, zamanımız var. Abi biz acele etmememiz yüzünden Uğurcan'a 36 milyon para verdik. Bunun sebebi buydu yani. Acele etmedik. Nasıl olsa Ederson bizde dedik. 36 milyon verdik. Belki Uğurcan performansıyla bu rakamı konuşturmadı. Biz taraftara veya yönetimle bu konuda ama sonuçta büyük paralar verildi. Ben Galatasaray'ın bu transfer şeyin çok olumlu gittiğini düşünmüyorum açıkçası. Şu an çok böyle elimiz şeyde dolaşıyor. Ya Fabian Ruiz de olabilir. Bernardo da olabilir. Bruno Fernandesler geliyor. Van Dijk'lar gidiyor. Ama en sonunda biz böyle çok abuk subuk yine bir transfer politikası çizecekmiş gibi gösteriyor. İnşallah öyle olmaz. Hayırlısı diliyorum abi.
0: Hayırlısı olsun o zaman. Sana da iyi hafta sonları diliyorum.
1: Çok şimdiden. Teşekkür ederim.
0: Eyvallah. Görüşmek üzere. Diğer telefonlara bakalım. 89-73 var. Onu gördüm. Mutlu sabahlar.
2: Doğan abi nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Biz iyiyiz. Siz nasılsınız?
2: Valla biz de iyiyiz abi. Ben gün boyu genelde senin saatlerinde sizi dinliyorum abi. Doğan'ın kanunlarından beri dinliyorum sizi.
0: Eksik olmasın.
2: Çok mükemmel bir radyocusunuz. Öncelikle onu söyleyeyim. Bazen tek başınıza yapıyorsunuz. Bunu herkes böyle harmanlayıp yapamaz. Esprileriniz falan çok kaliteli abi. Severek dinliyoruz seni. Galatasaraylıyım abi. İstanbul Esenyurt'tan arıyorum abi.
0: Sen de aynı şikayetlerde bulunuyorsun.
2: Buyurun abi.
0: Sen de aynı şikayetlerde mi bulunuyorsun?
2: Abi alıştık biz artık ya. Biz artık alıştık yani. Normal geliyor bize. Fenerbahçe hakkında konuşmak istiyorum abi de. Yani konuşmak istemiyorum da. Ben salı günleri de sizi dinliyorum. Özellikle Ahmet abi. Bir Galatasaraylıyım abi. Hasta Galatasaraylıyım. Ahmet abiyi çok seviyorum. Sosyal medyayı mükemmel kullanıyor abi. Mükemmel böyle başlıklar atıyor. Kendin YouTube kanalında da. Abone değilim ama yine de sürekli keşfetime düşüyor. İzledin mi kaç defa? Mükemmel kullanıyor abi.
0: Şimdi ben şöyle de seninle beraber çelişiyorum. Ben mi iyiyim, Ahmet mi iyi? Çünkü Ahmet'le ben aynı olamam.
2: Abi sizin yani sizin bende yeriniz ayrı gerçekten. Çok değerlisiniz. Eyvallah. Mükemmel bir radyocusunuz. Yani sizin gibi insanların gerçekten böyle ülkede
3: Sen radyoda iyisin, o sosyal medyada iyi diyorsun yani. Anladım, tamam, peki, tamam. Ona...

0: Ahmet abi, şimdi şöyle bir şey. UEFA Fenerbahçe'ye bir ceza verdi. Aynısını Galatasaray'a verseydi abi, Ahmet abi var ya, şimdi ülkeyi yangın yerine çevirmişti. Hiçbir şey olmamış. TFF'nin de normalde vermesi lazım. UEFA uygun görmüyorsa TFF'den nasıl uygun, benim aklım onu almıyor. İkincisi abi, kendi başarısızlıklarını Fenerbahçe bir türlü kabullenmiyor. Fenerbahçe şu an dörde bölünmüş abi. Eskiden ikiydi, şu an dörde bölünmüş abi. İsmail Kartal, Aykut Kocaman, Aziz Yıldırım, Ali Koç. Abi kimi getiriyor? Bak şimdiden lig başlamadan abi, öbürü diyor niye şey gelmemiş, Aykut Kocaman gelmemiş, öbürü diyor niye Mourinho'yu göndermişiz, Real Madrid'de gitmiş de diyor Galatasaraylar yüzünden gitmiş. Ülkenin bir sportif gerçekliği yok. Abi Ahmet abinin canlı yayındayım. Bir ara süper chatten bir mesaj geldi ona. Mourinho'nun kitabı onun arkasındaydı. Salı günü ona hatırlatırsanız sevinirim abi. Bu bir emir değil, ricadır. Mourinho'nun kitabını abi aldı. Süper chatten yazıldı ona. Mourinho'nun kitabını aldı, böyle yere fırlattı. Aynen dedi ya, ben bu adamı dedi, biz bugüne kadar nasıl bu adamın hayranı olmuşuz, kitaplarını alıp okuyorum. Abi kendileri adamları gönderiyor, adamlarda süreklilik yok, devamlılık yok abi. Mesela İsmail Kartal geldiği sezon devam etseydi, büyük ihtimal ondan sonraki sezon veya bu sezon şampiyon olabilirdi. Abi bir de adamlarda öyle bir vizyon var ki, İsmail Kartal dördüncü gelişinde bile herhangi bir kupası yok. Adamlar nasıl? Bizde demek ki Fatih Terim, Faruk Süren, ne bileyim yani Arda Turan gibi isimler Fenerbahçe'de olsaydı Kadıköy'den heykelden geçilmezdi. Fenerbahçe'de süreklilik yok abi, devamlılık yok. Adamlar bir de dörde bölünmüş abi Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe'nin işi çok zor. Bu sezon Fenerbahçe, Beşiktaş bu sezon bence iyi toparlar diye düşünüyorum. Fenerbahçe bu sezon abi ilk dörde de girse bence iyi, çünkü adamlar dörde bölünmüş abi. Aykutçular
1: ben,
0: var.
1: Ben de sana söyleyeyim mi? Sen bak bunları çok fazla biriktirmişsin. Fenerbahçe'yi konuşmak, Galatasaray biz alıştık zaten falan aynen diyorsun. Ne alıştığını da bilmiyorum. Biraz şeye alıştın. Yıldız transferi alıştın. Biraz başarıya alıştın. En az küçük bir başarısızlıkta neler yaşayabileceğini tahmin bile edemiyorum. Sen başarılıyken abi, içindeki doğru bölünmeleri ben sana anlatayım. Okan'ı sevenler, sevmeyenler, yönetimi isteyenler, istemeyenler gibi yorumlanıyor. Bu arada Okan derken, siz yorum yaparken abi bu Okan'la olmaz diyorsunuz. Okan Hoca benim için hala hocadır. O yüzden söylüyorum. Benim oynattığı futbol hoşuma gitmiyor demen mantıklıdır ama beğenmiyorum şeklinde yorum yapmak bence kimseye yakışmıyor. O yüzden aslında sende de o potansiyelin çok olduğunu bilmeni isterim. Yani bir başarısızlıkta ne kadar bölünebileceğini tahmin bile edemezsin.
0: Abi doğru da ben şu anda Okan Buruk'un oyununu beğenmiyorum. Yani giderse zaten tabii olur, yine fanları vardır yani, hayranları vardır da, giderse yani abi Fenerbahçe kadar etkisi Türkiye'de hiçbir kulübün olmaz.
1: Bakacağız. Abi göreceğiz. Yani zaten bunlar büyük camialar. Evet, bunlar büyük camialar. Seni konuşturur. Sen bir Galatasaraylısın. Sen 24 saat Fenerbahçe konuşabilirsin. Bir Fenerbahçeli de belki çok uzun süre Galatasaray konuşabilir. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bu dönemler onların dönemleri ama bundan yıllar öncesinde Fenerbahçeliler en yakın rakibi Trabzon hakkında konuşuyorlardı 70'li yılların sonlarına doğru. Beşiktaş'ın o 3 yıl üst üste şampiyonluk döneminde de bütün takımlar Beşiktaş'ı konuşuyordu. Dönemsel anlamda iyi yönetimler ya da o dönemin iyi futbolu bazı takımları ön plana çıkartıyor. O yüzden bunlar gelip geçici bir süreçmiş gibi gözüküyor bende.
0: Doğrudur abi. Tadı yani Galatasaray'da da olsa büyük ihtimal biz de aynı tepki belki verebiliriz ama Fenerbahçe kadar kimse veremez. Fenerbahçe'nin işi çok çok zor abi. Adamlar dörde bölünmüş.
1: O Fenerbahçe ilgilendirir yani. Hani sen de çarpmayı bölmeyi falan bırak. Çok sözele geç. Çok matematikçi oldun sen. Yapma. Boş ver. Teşekkür ediyorum abi sana. Sağ olasın. Görüşmek üzere. Abi. Eyvallah. Ben eksik olma. Sağ olasın.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: O zaman bir Fenerbahçeli ile konuşmanın zamanı gelmiş. Sonra 1907-1907 günaydın.
3: Günaydın Doğan. Ya şimdi
1: hangi bölümdesin sen? Hangi bölümdesin? Dörde bölünmüşsün. Hangi bölümündesin?
3: Yani ben ekleme yapacağım. Alex unuttu.
1: Ha, bir de Alexçiler var. Evet, evet.
3: Alexçiler de var. Aslında evet, üstün körü belki biraz tarzı ama söylediği şeyler de yani kısmen de olsa katılıyorum. Yani Fenerbahçe'nin işte 4'e mi 5'e mi artık kaça bölünüyorsa bu bölünmüşlüğü yüzünden Galatasaray şu an konuşuluyor. Sizin az önce deyiminizde olduğu gibi. Hı hı. Yani gündem Galatasaray. Eskiden 3 yıl üst üste şampiyon olduğu sene Beşiktaş'ın konuşulduğunu söyledi. Doğru, başarı konuşturuyor. Başarısızlık daha çok konuşturuyor. O yüzden arkadaş Galatasaray'la olmasına rağmen, 4 yıl üst üste şampiyon olmasına rağmen Galatasaray değil de Fenerbahçe'yi konuşmayı tercih ediyor. Çünkü hala en büyük rakipleri Fenerbahçe. Bu doğal. Ben Galatasaraylıların Fenerbahçe'yi konuşmasını benim tarzım değil. Ben Galatasaray'ı yani gündem çok acayip bir şey olursa konuşurum ama benim şimdi Uğur Meleke'nin yazısını okumuşsunuzdur.
1: Okudum. Şimdi federasyon başkan adaylığı ile alakalı.
3: Evet evet. Yani ben hani bir şey okursunuz veya bir sohbet ortamında birinin bir plan hakkında görüşlerini dinlerken ya şu da olsaydı tam oluyormuş dersiniz ya, aslında Uğur Meleke'nin yazısını okuduktan sonra, okuduğunu anlayan biri olarak, İnanın katabileceğim hiçbir şey yok. Benim yok. Yani belki başkası olabilir. Bu benim zekamla ilgili. O kadar mükemmel bir şekilde betimlemiş ki Türk futbolunun sorunlarını.
1: En çok dikkatini çeken zaten... Pardon, isminiz neydi? Diyalog kuralım diye.
3: Özcan Bey.
1: Özcan Bey. Özcan, şunu sormak istiyorum. Özcan diyorum, kusura bakma, hani yaş farkımız da var mı? Özcan'cığım şöyle söyleyeyim. Beraberiz zaten, aynı jenerasyonuz. 16 takıma düşürmek diye bir talebi var. 16 takımlık bir ligin ne kadar kaliteli olabileceğini söylüyor. Fikstürün serbest bırakılmasıyla alakalı bir açıklaması vardı. Ona katılıyor musun?
3: Yani o fikstürün serbest bırakılmasıyla alakalı ben şöyle yorumladım onu. Sanırım belli haftalarda bu derbi maçları
1: yani milli yani, maç öncesi oynatıldı. Derbi koymaya koymamaya aslında biraz yöneltmeye çalışıyor.
3: Evet, yani ben açık konuşmak gerekirse milli takım olsun, işte ne bileyim Avrupa kupaları olsun, bu tarz organizasyonlara girilmesini uygun görmüyorum. Çünkü hep Batı'yı örnek alarak yaşayacaksak, ki evet doğru metot da odur, bence de odur. Çünkü onlar başarılılar, bizden daha iyiler. Onlar bunu yapıyorlar, yani Avrupa kupası maçı öncesi değil mi? Milli takım maçı öncesi. Bir Arsenal Chelsea maçını, bir Real Madrid Barcelona maçını değil mi kaç defa izledik?
1: Evet.
3: Yani ha, bu onların da her yaptığını da doğru bulanlardan da değilim bu arada, ama yapmakta da bir sakınca görmüyorum. Oynasınlar yani, bir şey yok bunda. Şimdi ben şuraya söyleyeceğim size. Bu yani metodu uygulayacak olan mutlaka kişiler vardır. Yani bunlar Uğur Meleke'nin dışında belki birilerinin aklına gelmiştir, ama burada Uğur Meleke'yi cesaretinden dolayı tebrik etmekle beraber size bir soru soracağım. Sizce bu ülkede Uğur Meleke ve Uğur Meleke gibi bana göre futbolun aydın yüzlerini federasyon başkanı seçerler mi?
1: Seçmezler. O da zaten bunu söylüyor. Takım elbiseli holiganizmin son bulması gerektiğini söylüyor zaten.
3: Değil mi? Şimdi bu takım elbiseli holiganizme yönelen insanlar bu futbolu yönettiğini bildiğimiz halde böyle bir şeyin olabileceğini benim aklım kesmiyor.
1: Bir de bu insanları yani biliyorsunuz ki takım elbiseli holiganizm derken tabii yönetici sorunu olduğunu söylüyor. Biz hakemleri konuşuyoruz ama bu takım elbise giyenler diyor, kulüp yöneticileri, kulüp başkanları ve aynı zamanda federasyonda görev alan insanlar, takım elbiseli gezenler, altlarında güzel arabalar takılanlar falan filan, bunların aslında en büyük problem olduğunu söylüyor ve çözüm üretmek yerine sadece kendi primlerini ve PR'larını yapma durumlarını ön plana çıkartıyor. Çok doğru bir şey. Yıllardır sorun olarak karşımızda duran bir gerçek. Ama bunu değiştirebilme gücü şu an kimsede yok.
3: En son bizim işte Fenerbahçe'nin as başkanı Barış Öztürk örneği, işte PR deyince aklıma geldi şimdi. Ya bence bu bir PR çalışması yani. Çünkü bir yıllık bir yönetim, başarısı olursa gidecekler, onlar da biliyorlar. Yani şimdi sen orada toplantıda evet yani savunabilirsin Fenerbahçe'ni veya başkanın orada savunabilirsin, ama hakkında söylenen veya söylendiği iddia edilen şeylere çıkıp televizyonda ya arkadaş evet ben bunları söyledim arkasındayım veya ben bunları söylemedim arkadaşlar bunları nereden uyduruyorsunuz, Yüksel Bey aramızda böyle bir diyalog geçmedi, sadece şunları söyledim çık de. Yani şimdi orada Dediğiniz gibi birçok noktada, sadece Fenerbahçe'de değil bu, insanların çıkıp kendilerini reklam yapmalarını,

0: veya farklı konularda ön plana çıkmalarını Türk futbolunun ben sorumlu olarak görüyorum ki aklı başında biri olarak kendisi de aynı şekilde görmüş. Çünkü yıllardan beri futbol hayatı içinde futbol maçlarını yazıyor. Sadece futbol da yazmıyor, spor da yazıyor. Ve genelde de farklı konuları ele alıyor. Ben kendisini takip ediyorum, seviyorum, beğeniyorum ama olabileceğini aklım kesmiyor. Bir de Fenerbahçe'nin başkanı ile ilgili çok tuttum. Başkalarının da zamanını almayayım Doğan. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın seçim öncesi vaatlerini dinlerken dün İrfan 25'le yaptığınız yayında da ben aslında mesaj attım bu konuyla ilgili ama yani 90'lı yıllarda Süleyman Demirel'in vaatlerini dinler gibi dinledim. Her eve iki anahtar bir araba bir ev derdi rahmetli. Şimdi geldiğiniz nokta itibariyle haklı, yani keşke haksız olsaydım ama ya hani para nerede demiş ya bizim bu as başkanlardan veya futbol şubesinin yönetiyor. Evet. Demin zikrettiniz ismini.
1: Gel geç.
0: O zaman gel geç. O zaman demeyeceksiniz bize 5 tane Hakan Safi var diye. Böyle yani işte bunlar hepsi bir PR çalışması.
1: Geç gel. Feridun geç gel. Gel geç değil. Feridun geç gel. Özür diliyorum.
0: Feridun geç gel. Özür dilerim. Neyse yani taraftar ben artık 50 yaşındayım. Bunlara doydum. Ben o havalimanında karşılamalar onlar bunlar. Ben sene sonunda şampiyon olmadan asla hiçbir şey kesin olacağız, kesin yapacağız diyen insanlardan değilim. Taraftara da buradan mesajım, yapılan Messi bile gelse, Ronaldo bile gelse ben mazisini satın alıyorum ama Fenerbahçe'de de aynı veya Galatasaray'a uyarlayabiliriz, Beşiktaş'a uyarlayabiliriz. Taraftarlara ricam şu, asla gidip de havalimanında hiçbir kimseyi, yani kral adamı bile karşılamayın arkadaşlar.
1: Bak karşılayabilirsin Özcan aslında ama sözünü kesiyorum, şöyle noktalamak istediğim için katılır mısın bilmiyorum. Tahir Kum'la bir programdayken televizyonda bir yorum yaptı. Tabii Fenerbahçe ile ilgili yorumları daha şey oluyor ya biliyorsun. O Galatasaraylılar evet. Daha çok kızıyor ona o şey diye. Ya evet, dedi ki evet. Fenerbahçe ile ilgili Ahmet Ercanlar'a döndü dedi ki hatalarınız büyüktür yapıdan dedi. Şimdi çok güzel bir aslında tespit. Kendi hatalarınla alakalı. Şu an limitlerden bahsediyorsun ve Türkiye'de futbolun yönetimsel şeklini hakemler üzerinden ya da federasyondaki lobi faaliyetleri üzerinden bahanelerle beraber camianda paylaşabiliyorsun ve buna gerçekten inananlar ve inanmayanlar diye bölünüyor. Ben de şunu söylüyorum. Ya Fenerbahçe şampiyon olamıyor ama neden olamadığı sezon içerisinde 7 senedir Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi? Şampiyonlar Ligi'ne katılsaydı gelir anlamında zaten oradan alacağı paralarla hem borçlarını hem de takımındaki oyuncuların sorunlarını, sıkıntılarını maddi açıdan, manevi açıdan çözmeyecek miydi?
0: Şimdi Doğan sen iki gün önce ben yanılmıyorsam değil mi bizim Ahmet Konaş mıydı? Ondan program yaptın ve kendisine bir soru yönelttin. Aldığın cevap şuydu. Ben de mikrofonları dinliyorum sizi. Aldığın cevap şuydu. Ben şampiyonluk istiyorum. Avrupa Şampiyonlar Ligi istemiyorum. Gerekirse oradan feda edilsin. Tarzından minvalinde bir şeyler söyledi. Ben de dedim ki mesaj yazdım okumadın önemli değil. Ben de dedim ki işte Fenerbahçe vizyonu bu. Galatasaray vizyonu da öbür tarafta. Şimdi bizim neden başarısız olduğumuzla ilgili az önce de cümlenin arasında onu da ben seçtim. Yapı büyüktür değil mi? Şimdi Fenerbahçe geçen sene 3 tane maçta galip gelseydi o kendi sahasına son dakikadaki golleri atabilseydi zaten şampiyondu ve ortada yapı yoktu.
1: Alay yakasın Paşa Karagümrük.
0: İşte yani neyse Rize'de vardı galiba. Şimdi ben buna karnı tok olanlardan, ben buna inananlardan değilim. O yüzden benim gibileri inandıramazlar. Ha ama yapıda yok demiyorum bu arada. Hani yapıda hiç bir şey yapmıyor. İşte Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı kollamıyor, Fenerbahçe'yi kollamıyor. Mutlaka yapı var ama yapının da kime hizmet ettiğini bilmiyoruz. Evet bir organizasyon var. Bir şeyler yapıyorlar. Diyorlar ki mesela yapı şu benim anladığım kadarıyla. Galatasaray'ın lehine bir hata yapıldığı zaman eğer ortalık ayağa kalkıyorsa öbür aslında Galatasaray'ın aleyhine bilinçli hata yapıyorlar. Benim anladığım yapı bu. Ben bunu biliyorum. Yıllardan beri bu var zaten.
1: Peki.
0: Ama
1: toparlayalım.
0: Neyse çok fazla uzattım. Evet. Fazla da vaktinizi almayayım. Umarım imkansız dediğim şey olur da Uğur Meleke kardeşimiz bu programı ele alır. Teşekkür ederim bana vakit
1: ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Size de iyi hafta sonları. Tabii ki ya Uğur Meleke'nin bazı tavsiyeleri vardı. Futbol Federasyonu Başkanlığı'na adayım şeklinde geçenlerde kullandı köşe yazısında. Mafyatik jargonun yerini bilim ve biraz inovasyon almalı şeklinde yorumlamıştı. Bununla ilgili planlamaların Avrupa'yla bir şekilde artık oradaki sistemin buraya evrilmesiyle alakalı, işte yabancı sınırının tarihe gömülmesini, lig fikstür

0: ürünün serbest bırakılması, ligdeki takım sayısının düşürülmesi, hatta elbette hakem kadrosunun da geliştirilmesi bir başka hedef, ama amaç çok daha iyi maaşlarla Türk futbolunda Boğaziçi'li, ODTÜ'lü hakemlerin sayısını arttırmak gibi falan böyle bir iddiası vardı. Oraya yöneldi. Yani bilmiyorum, hani ODTÜ'yü bitirip de işte amacınız nedir falan deyince bir Boğaziçi mezunu olduktan sonra hakem olmayı düşünüyorum diyen kişi sayısı artık şeye geçti. Geçenlerde benim de okuduğum Türkiye'de yapılan araştırmalar üzerinde sokak röportajlarında da bu konu var. Üniversite mezunlarıyla röportaj yapılıyor. Girdikleri şirkette aldıkları ücretle şu an bir motokuryenin ya da herhangi bir sıhhi tesisatçının ya da bir emlakçının aylık kazançlarıyla üniversite mezunlarının, yani alaylı bir şekilde başlanan bir meslek sahibi olabilmek adına sanayide başlayan bir çocuğun usta olduktan sonra elde ettiği gelirle şu an eli meslek tutan birinin üniversite mezunlarından daha fazla kazanıldı. Yani acaba üniversite okumak gerçekten mi? Ya şimdi bu işi yapmak var, bir de bu işi eğitimli olarak yapmak diye bir gerçek var. Onu da kabul ediyorum, ama hakem olabilmek için tabii burada beden eğitimi, beden terbiyesi falan, o bölümlerle, besyolarla ilgili de bir şeyler söylenebilir. Yüksek okulların mezunlarında da var, yöneticilik diye bir şey var. Ben bir tane üniversite mezunu yönetici, o bölümün mezunu olmuş bir yönetici görmedim zaten yani. Ha, bu arada Uğur Meleke'nin de sürekli istatistik ve aynı zamanda bilimsel yaklaşımları da kimini rahatsız edebilir. Hani benim birebir de görüştüğüm ve sürekli olarak bir şeyler paylaştığım, izlediğimiz dizilerle ilgili yorumlar yaptığımız bilmem ne falan bir arkadaşım, ama şeyi de söyleyeyim yani, hani Uğur Meleke'nin tavrını da beğenmeyen de bir kitle var yani. Hani çok işte enerjisi düşük de o enerji değil, biraz daha enerjik, bu işin içinden gelmesi lazım. Uğur Meleke kaç kere yeşil sahaya indi, kaç tane topa vurdu falan gibi. Oradan da o beklentiye girenler var. Abi, futbol oynamayan birinin futbolu yorumlaması, öyle dışarıdan bakıldığında rakamlar üzerinden olmuyor o işler diye düşünenlerin de sayısı fazla. Ya yani eğitim dediğin şey sana kimin verdiğiyle de bağlantılı bir şey. Hani en iyi hediye kitaptır sözü çok yanlış bir tabirdir yani. Orada genelleme yapılır. Hani kitap eğitici bir şeydir, okumak iyi bir şeydir anlamında söyleniyor, ama 3 tane kitap veririm, aklını karıştırırım, hayatını değiştiririm yani. Vay be, o kitap, bak kitap, okudum çünkü ben, kitapta yazıyor falan dediğinde her şey, her yazılan doğru değil gerçeğini düşünmek lazım. Her söylenenin doğru olmadığına bakmak lazım yani. Ya. Ha, benim de mezun olduğum bölümlerin elinde diplomalarım var da, hani oradaki çalışma hayatını, evet, yaptığım sektörle beraber harmanlayabilebiliyorsam bunlar kıymetli bir şey olabiliyor. Yoksa federasyonun bütçesini işte nerelere yönlendirebileceğimizi, işte hakemleri üniversite mezunu yapmaya çalışmamızı, işte holiganizm dediğimiz o takım elbiseli mafyatı vari jargondan uzaklaşmaya çalışmamızı falan, bunları hep beraber konuşup isteyebiliriz. Bunlar kolay olan şeyler. Ama şu beklenti var: zengin yönetici, onun sonrasında pahalı transfer, iyi organizasyonlarda bulunmak, en fazla beklentiler bunlar yani. Çünkü benim beklentim o olmalı. Ne almışız? 74-44'ü almışız. 74-44'ü şunu sormak isterim yani. Ben neden Şampiyonlar Ligi'nde yokum der. Ama şunu kabul etmez. Ya biz bir çalışma yapacağız ve bu çalışma sonrasında 5 yıl sizden süre istiyoruz. 5 yıl sonra artık her sene Şampiyonlar Ligi'nde olacağız dediğinde, yani 5 yıl çok uzun süre, bunu 3 yılda yapamaz mıyız der yani diye tahmin ediyorum. Doğru mudur 74-44? Günaydın.
1: Günaydın, merhaba Doğan Bey, kolay gelsin.
0: Hepimize inşallah, buyurun.
1: Fenerbahçe niye Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyor? Orada yapı var. Ben onun için değil de başka bir konu hakkında konuşacaktım sizinle. Uruguay'ın bir tane futbolcusu sakatlandı, çapraz bağları koptu herhalde.
0: Federasyon parasını ödeyecek sezon boyunca.
1: Maliyetini de, yıllık maliyetini de şey karşılayacakmış, FIFA. Olmak lazım. Şimdi şey merak ettim. Hani Allah etmesin, orada Kerem Aktürkoğlu sakatlansaydı ücretini asgari ücretten mi ödenecekti FIFA, yani Fenerbahçe'ye?
0: Sen acaba onun bilgisini almak için şey yapıyorsun. Kulüpten ne kadara geldi bu oyuncunun, parası nedir, ödeyebileceği rakamlar, biz bunu şimdi Hakan Bey'e mi ödeyeceğiz, kulübe mi ödeyeceğiz gibi böyle bir durumda onu soruyorsun, ama bunu merak ettiğin için mi, laf sokmak için mi, kısmını tam olarak anlamadım onu.
1: Yo merak ettim yani merak sonuçta ettim. Orada ödenen para 28 bin lira. FIFA diyecek ki bunun maaşı 28 bin lira kardeşim. Yani size niye ben 7 milyon 8 bin ödeyeyim, doğru mu? Resmete bu gözüküyor.
0: Yani kağıt üzerinde neyse herhalde onun karşılığıdır. Çünkü o belgelerini isteyecektir, ödemelerini. Bundan sonra otomatik ödeme talimatı olarak ben kendi iş hesabıma yapmam lazım. Abi bakacak Fenerbahçe hesabına değil ki bunun ödemeleri. Bunun ödemeleri bir şey üzerine, kişi üzerine diye düşünebilecek. Yani belki de öyle bir şey olacaktır senin söylediğin gibi.
1: Bir de şunu merak ediyorum. Erman Turlu, Sayın Erman Turlu ve Sayın Hacı Osmanlı bir röportaj yapmış. Bu sorular herhalde düzenlendi, yazıldı, önüne koyuldu, bunları bana soracaksın denildi ki ben sana cevap vereyim. Ama hiçbir konuda şu yok: Hakan, Sayın Hakan Safi milli takımında futbolcuları alıp da şey konuştu mu, yani uygun mu, etik mi diye sorulmamış hiç. Onu da merak ediyorum, neden sorulmadı bu?
0: Kimle ilgili olarak sorulmuş. Tekrarlar mısın?
1: Şimdi Hakan Safi Bey gidip de işte milli takımdaki iki tane kaptanımızla görüştü ya. Hı hı. Şey için, transfer için. Bunu Hacı Osmanoğlu'na neden sorulmadı? Erman Toroğlu'na gidip konuşmuş ya, hani soru sormuş.
0: Erman Toroğlu o yazının altına sormuş. Şey yazmış mı? Can Uzun'la kim görüştü diye yazmış mı?
1: Can Uzun daha milli takım başlamadan Galatasaray kulübüyle konuşuyordu zaten.
0: Ha, o da oradan o çıktı. Anladım. Can Uzun kafası hiç karışmadı yani, tekrar gündeme gelmedi ve sonra ben birebir görüşeceğim falan konuşmalar yapınca Can etkilenmedi bundan. Ama Melih'in performansının düşüklüğü Hakan Bey'in telefonundan sonra oldu diyorsunuz.
1: Ya performans onunla alakalı olduğunu düşünmüyorum belki de, ama şöyle bir şey, etik mi? Yani her şey sorulmuş ama Hakan Safi'yle alakalı hiçbir soru sorulmamış Hacı Osmanlı'na. Neden sorulmadı acaba? Önüne bir soru koyulup da bana bunları soracak.
0: Hacı Osmanoğlu'na bu soru sorulsaydı vereceği cevabı tahmin edebiliyor musunuz?
1: Tahmin ediyorum.
0: Tamam, neden sorulmadığını anlamış olmanız lazım o zaman.
1: Şunu diyecekti. Haberim yok diyecekti. Başka ne diyecek yani?
0: Yok, ben federasyon başkanıyım. Ben transferle ilgili konuşmalara katılmıyorum da diyebilirdi. Ben tahmin etmenizi şaşırttım yani. Ben artık hani bazı şeyleri Türkiye'de şaşırmayacağım diyorum da her geçen gün beni daha çok şaşırtmaya devam ediyor Türkiye'deki cevaplar, gelişmeler, yaşananlar. O yüzden kesin böyle olur diyemiyorum yani. Siz çok net konuşabiliyorsunuz ve büyük başarı.
1: Evet. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek güzel, üzere. Sağ olun. Teşekkür ederim. En sevdiğim şey mesela her şeye bir cevap var ya, mesela o öyle değil, Can Uzun da öyle değil, öteki de öyle değil, ama onun şeyi varmış diye. Bunun bilgileri de gelmiş mesela, herkes açıklıyor. 35-47 var mı bildiğin, bizim bilmediğimiz bir şey?
2: Benim bilmediğim bir şey yok. Benim bildiğim bir şey yok abi. Günaydın.
0: Bir Türk var, bizden biri var. Benim bilmediğim bir şey yok abi, benim her şeyi bilirim ben. Ne lazım abi deyip hani böyle. Ve takım abi, çantası ben, gibi İsviçre çakısı gibi köyden, adımız ya.
2: Köyden yarın geldim abi, bilmiyorum.
0: Köyden yarın geldin. Sen geldin evet, emin abi. Misin diye sorarım yani. Çok iyisin ya.
2: Allah'ım abi.
0: Eyvallah, sen nasılsın, ismin?
2: İzmir'den Beşir.
0: Beşir.
2: Evet.
0: Peki.
2: Ben sadece şunu söyleyeceğim abi. Bu gazeteciler kalemlerini niye bu kadar kolay satıyorlar abi? Niye adam gibi soru sormuyorlar?
0: Artık kimse
2: niye
0: kalem kullanmadığı gibi? İçin belki o konuda kalemler satışa çıkmıştır da dilleri daha pahalı çünkü. Kalemler ucuza gidiyor artık yani.
2: O zaman kendilerine gazeteci demesinler abi. Yani sizin programda çıkan arkadaşlar dahil.
0: Medya mensubu diyorlar zaten. Artık gazeteye yazan çok fazla medya mensubu kalmadı.
2: Yok yani bilmiyorum abi, yani gazeteci dediğin adam sorar ya.
0: Sen hangisini gazeteden okuyarak takip ediyorsun ki? Sen gazete alıyor musun mesela?
2: Ben internetten şey yapıyorum abi.
0: Bakıyorsun işte yani.
2: Ama abi hiçbir şey sormuyorlar ya. Yani Galatasaray başkanına bir şey sormuyorlar. Fenerbahçe başkanına, Beşiktaş başkanına gerçi sorabiliyorlar bazı şeyleri de. Ama Galatasaraylılara hiçbir şey soramıyor. Yakup Çınar hiçbir şey soramıyor. Ama kendine gazeteci diyor. Ahmet Konanç kendine gazeteci diyor. Yanar döner bir dediğini bir hafta sonra inkar ediyor. Yani böyle gazeteci mi olur abi ya?
0: Öyle işte.
2: Doğan abi fazla vaktini almıyor.
0: Estağfurullah.
2: Çok şey var da Rütü'ye takılırız. O yüzden ben
0: yani kendim... Yapma, bizden sonra kullanacaklar bu radyoyu. Şey yapma. Evet, ver.

0: Sen de zor durumda bırakmayayım. Eyvallah. Sana iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Günaydın.
4: Günaydın Doğan Bey.
3: Şaşırt beni.
4: Alo.
3: Dinliyorum seni. Şaşırt beni diyorum. Tabii o şey oldu bir anda hani.
4: Yo, çok şaşırtmayacağım ama sadece şunu sormak istiyorum. Hem kendime hem de Radyo Gol ailesindeki arkadaşlara. Şimdi basketbolda, voleybolda o sporlardan gelen yöneticiler var da futbolda niçin o spordan gelen, futboldan gelen bir yönetici koymuyoruz?
3: Basketbolda,
4: yani bunu yaparsak başarı gelir diye düşünüyorum. Ben
3: basketbolda bir takımın kazandığı parayı ya da bir takıma harcanan parayı futbolda bir futbolcu üzerinden konuşabildiğin için oraya o yönelmez. Yani ben de isterim mesela iki tane yönetici olsam mesela basketbolla ilgilenmek. Abi para yok ki orada durumu var. Hani bu işe girelim mi? Oğlum batarız ya manya, orada para yok. Hani kendi yağıyla çevireceksin. Yani kendi ne bileyim sorunsuz başımıza sorun mu arıyorsuna falan geçer yani.
4: Çok doğru söylüyorsunuz ama işte keşke bir futbolcu olsa gene, yani veya yani futbolcu olsa derken yani futboldan gitmiş birisi olsa yönetici olarak olurdu bence. Daha iyi planlama yapılabilirdi. Yani
3: işte planlamaları öncelikle şeye göre yapmak lazım. Taraftar kendi planlamasını yapabiliyor mu? İşte bir kombine alışını, hangi maçlara gidebileceğini ona göre bir planlama yapar. Futbolun içerisindeki en güzel planlamayı bildiğim kadarıyla taraftar yapıyor. Yönetimlerin yapamadığını, federasyonların yapamadığını, onun sonrasında futbol takımlarında teknik adamların yapamadığını hep konuşuyoruz zaten. Sen hiç taraftarın plansızlığını gördün mü?
4: Yok, görmedim açıkçası.
3: Deplasmana giderken bile organize olabilme konusunda müthiş değiller mi? Kim gidecek, otobüsler nereden kalkacak, nerede durulacak, ne kadar yemek yenilecek, kaçta dönülecek falan, hepsi planlı değil mi? Planlı tek taraf taraftar.
4: İşte keşke bunu da orada yapabilsek ya.
3: Ama yönetici de taraftar gibi olmaya başladığı için, medya da taraftar gibi olmaya başladığı için olmuyor. Herkes işini yapmalı. Taraftar taraftar olmalı, yönetici yönetici olmalı, teknik adam teknik adam, futbolcu futbolcu olmalı.
4: Tam da bunu söylüyorum işte. İşe ehline teslim etmek gerekiyor.
3: O yüzden. Peki. Teşekkür ettim sana da. Sağ olasın.
4: Rica ederim. İyi yayınlar.
3: Sağ olasın. 81-11 günaydın.
5: Selamun aleyküm. Günaydın abi. Hayırlı cumalar. Nasılsın Doğan abi?
3: Sağ olasın. Sen nasılsın?
5: Sağ ol abi. Ben de iyiyim. İstanbul Gaziantep Paşa'dan Ahmet Ertaş var. Geçen dedi ya abi. Sampas Radyosu'na bağlan diye. O kişiyim işte.
3: ne demişim ben geçen?
5: Pas radyosuna bağlan demiştin ya abi. Ben deliydim eşim pastı diye.
3: Hatırladım.
5: Yarın akşam da video çekeceğiz abi. Beraber izleyeceğiz. İnşallah yarın da kazanırız.
3: Hadi bakalım.
5: Devam ediyoruz inşallah. Keşke bizim milli takım da devam etseydi. Ya çok iyi olurdu da abi. Olmadı işte. Ya sağ ol olsun. Zaten, ne yapalım yapacak bir şey.
3: O zaman,
5: bazen hanımcılık da yapmak lazım abi.
3: Doğru tabii ki canım. Hanım köylü olmayan var mı ya aramızda?
5: doğru abi. Öyle. Şimdi abi, Doğan abi, ben yabancı sınırıyla ilgili birkaç bir şey daha söylemek istiyorum da. Ya 2013'te galiba 7+4 mu vardı abi? Öyle bir şey vardı galiba ya, değil mi? Tam yanlış hatırlamıyorsam. İki tanesi yedek kulübesindeydi galiba. İki tanesi de tribünde miydi? Öyle bir saçmalık vardı herhalde.
3: Tribünde oturuyorlardı.
5: Ha, öyle bir şeydi abi ya. Yani tribünde adam tribünde oturup çekirdek istiyordu. Adamın maaşını ödüyorlardı ya. Ben hayatımda böyle saçmalık görmedim abi. Alt yapıdan oyuncu çıkarmak istiyorlarsa abi.
3: Kaç yılında geldi bilmiyorum yabancı sınırlamasıyla alakalı ama 2000'li yıllarda falan en fazla 3 tane yabancı, 4 tane yabancı falan vardı işte. Ondan sonrasında 6+2, 6+4, 4+5, 10+2, 10+0 bilmem ne falan sürekli olarak değişti zaten yani.
5: Abi 20 yıldır falan bu değişiyor, bu yabancı sınırı da. Ya Türk futboluna ne kazandırdı abi, bir söyler misin bana? 10 yıldır sen 10 yılda bir Arda Turan çıkarıyorsun, 10 yılda bir Semih Şentürk, 10 yılda bir Arda Güler, işte efendime söyleyeyim 10 yılda bir Burak Yılmaz. Sen 10 yılda bir tane böyle yıldız adam çıkarıyorsun, altyapıyı hiç denetlemiyorsun. Oraya git bir bak bakayım, bu adam diyor belki benim dayımın oğlu, babamın oğlu, bunu oynat, bu işte bilmem doktorun oğlu. Sen altyapıyı

kapıdan bir Hacı Osmanoğlu altyapıya görevli koysun. Oradaki torpili kaldırmaya çalışsınlar abi. Yani bu yüzden var ya yetişmiyor abi. Şimdi yani büyükler gene yetiştirecek ya abi altyapıdan futbolcu. Ne yapacaklar?

0: Söyleyeyim abi, ben Hakan Baltay'ı hayatta beğenmezdim. Yabancı sınırından dolayı oynadığını da düşünüyorum. Adam sadece topu sürüyordu, durduruyordu, geriye oynuyordu abi. Hiçbir özelliği yoktu ki. Ne atletik özelliği vardı, ne bir şey vardı, ne adam geçiyordu. Bir ortaları biraz iyiydi. Yani bilmiyorum abi, ya ben yanlış düşünüyorum ya da maçtakiler çok iyi biliyor. Serbest olsun abi, iyi oynayan yerli de oynasın, iyi oynayan yabancı da oynasın abi. Benim fikirlerim bu abi. Bilmiyorum, yanlışı söyledim.
1: Bilmem, onun kararını ben veremem. Ben doğruyu ve yanlışı onaylayabilecek burada bir kadı değilim ben yani. O yüzden onu bilemem.
0: Abi yani. Şimdi şöyle, yani mesela milli takımına bakıyorum abi. Zaten yıldız dediğin oyuncu var. Hakan Çalhanoğlu'su, Kenan Yıldız'ı, Orkun Kökçü'sü. Abi zaten yurt dışı yetişme. Öyle değil mi abi? Yani sen zaten yetiştiremiyorsun. Yabancı sınırıyla bu işi çözmeye çalışıyorsun abi. Ben 2013'te yabancı sınırı yüzünden Ebu gibi bir sağ beki gönderdim. Gittim Tarık Şamdal'ı aldım abi. Hep ne? Sık yabancı sınırından abi. Veysel Sarı, Tarık Şamdal, Mustafa Saplar. Bunları izlemiş abi. Ben izlemek istemiyorum abi. Açık konuşayım. Eğer devam ederse de dekoderimi iptal ederim. Peki. İzlemem yani.
1: O da en kolay kurtuluş yönü. Her sene mutlaka bir Digiturk iptali söz konusu oluyor zaten. Ama iptal eden yok hala. Da aynı şekilde kalıyormuş. Ben öğrendim hepsini. Belki sağ olun. Çünkü ağızda sürekli olarak bırakıyorum bu sene. Futbol seyretmeyeceğim falan. Benim çevremde de var öyle arkadaşlarım yani. Hani. Yok oğlum bu futbol seyredilmez. Ben neyine güveneyim bunun deyip. Ne yapıyorsun diyor. Maç seyrediyorum diyor. Oğlum hani seyretmeyecek sen diyorum. Oğlum hani ben seyretmiyorum bu işi yapıyorum bu maçı diyorum. Oğlum çok güzel maç niye kaçırıyorsun diyor.
0: Abi takımımızdan da vazgeçemiyor işte o içimizdeki i̇şte sevgi de bazen öyle sinirlenip söylüyorum ama olmuyor işte bazen de. Teşekkür ederim abi.
1: Hadi kolay gelsin sana da iyi hafta sonları diliyorum, eksik olma hadi. 89.03 günaydın, nasılsın, iyisin inşallah.
2: Alo.
1: Buyursunlar.
2: İyi yayınlar diliyorum. Kenan benim ismim.
1: Hoş geldiniz Kenan Bey.
2: Şimdi benim takıldığım şey diğer arkadaşlar da genelde veya radyoda program yapan arkadaşlarınız da bu yabancı sınırıyla ilgili sınırsız olsun dedikleriyle ilgili bazı misaller vereceğim. Şöyle bugün ben Beşiktaşlı olarak Beşiktaş'ı sevsen de işte dünyada çok güzel futbolcular gelse, Kovarezma da gelse 3 tane 4 tane bizim yerli düzgün yıldız futbolcumuzun olmasını istiyorum. Galatasaray'ın özellikle o Avrupa Kupası'nı aldığı sezondaki olduğu gibi. Biz şimdi yabancıya para verirken ve Türkiye para verirken şöyle bir ikileme düşüyoruz. O da örneklendireyim. Yayınlarınızda özellikle bu yabancı kuralın değişmesi için hep işte yerli fazla olduğu zaman Tarık Şamdal misali veriliyor. Hı hı. Ben de işte bütün bu konular açıldığı zaman taksi kullanıyorum, durmadan mesaj açıyorum. Diyorum ki siz Tarık Şamdal'ı 3 katı 4 katı fiyata alıyorsunuz da sanki yabancıyı Almanların aldığı fiyatla İtalyanların aldığı fiyatla alıyorsunuz. Zaten siz yabancılara da siz zaten 3 kat 4 kat fiyat vererek getiriyorsunuz. Bir tane örnek vereyim mesela doğru yapalım. Geçen sene Türk futbolcuyu 30 küsur milyona Galatasaray kaleciyi transfer etti Trabzon'dan. Trabzon'dan kaleciyi transfer ettiği zaman Trabzon Bankalar Birliği'nden çıktı. Fenerbahçe'de bu transfer olduğunda kıyamet koptu, 30 küsur milyon verildi mi şeye, efendime söyleyeyim, Trabzon kalesine şöyle böyle. Ama sen Eder sonra da yıllık 11 milyon euro veriyorsun. Bonservisini hatırlamıyorum. 3 yıllık kontrat yapıyorsun 30 küsur milyonla. Bir tanesi 20 küsur yaşında, 26-27 yaşında, bir tanesi 30 yaşında kaleci alıyorsun. Al Fenerbahçe'nin elinde patladı kaleci. 11 milyondan oynasa da oynamasa da o kontratı vereceksin. Dolayısıyla biz zaten tesadüfen oyuncu yetiştiriyoruz. 3 tane 4 tane Türk futbolcu olacak kadroda, bir tanesi iki tanesi gol çıkacak, bir tanesi stoper çıkacak, bir tanesi başka bölge oyuncusu çıkacak. Dolayısıyla milli takımımızda oyuncu yetiştirecek. 3-4 milyon gurbetçi var yurt dışında. Onlar bütün milli takımın hemen hemen tamamını yetiştirirken biz 84 milyon 90 milyon nüfuslu ülkede milli takıma bir tane golcü yetiştiremiyoruz. Yani 8'e düşürmesi lazım benim fikrim. sayısının 8'in üstüne de çıkartılmaması lazım ve şey korunması lazım. Yani milli takım şartı korunması lazım.

0: Bir de hadi gençlik 4 büyükler 3 büyükler yapıyor transferi. Bugün baktığın Gençler Birliği de 14 yapıyor. Sanki Allah'ın kelamı, öbürü de 14 futbolcu yapıyor. Diğeri de 14 futbolcu yapıyor. Bu sefer parlama ihtimali olan yerli futbolcuda o şans kalmıyor. Yerliği teşvik edilmesi lazım diyorum. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Ben işte. Teşekkür ettim. Sağ olun. Eksik olmayın. Herkesin kendi düşüncesi, paylaşımını yapıyor. Şimdi senin istediklerini yaptığımızda neden efendim öyle oluyor deyip neden böyle olmuyor diye de bir sürü örnek gösterilecek. Tabii ne kadar araştırdık bundan önceki yıllarda, az önce Adnan Sezer'le de mesajlaşırken WhatsApp üzerinden, o da yazmış bu Galatasaraylılara sormak lazım. UEFA kupasını aldıklarında kaç yabancıları vardı ellerinde, şimdi neden 10+4 10+2 falan oralarda yüzüyorlar falan diye. İşte günümüz futbolunda rakiplerime karşı benim mücadele etmem için diye. O zaman da İngiltere'deki sistemde çok fazla bir değişiklik yok. Bir İngiltere Federasyonu'nun yabancı sınırlamasıyla alakalı konulara baktığınızda oradaki en büyük avantaj Avrupa vatandaşı olanlar orada zaten yerli statüsünde oynuyor. Yani yabancı oyuncu dediğiniz 3 tane 4 tane bunu Afrika'dan, pasaportu Güney Amerika'dan falan oyuncular üzerinden. Diğerlerine bakıyorsun abi, işte görüyorsun İngiltere'de Hollandalısı var, Fransalısı var, bilmem nesi var dediğinde, onlar Avrupa Birliği pasaportuna sahip olan oyuncu yabancı sayılmıyor zaten. Biz de Avrupa Birliği'ne girmediğimiz için biz de oradaki oyuncular yabancı statüsünde yer alıyor. Şimdi 1951 yılında yabancı oyuncu kuralı ilk defa yürürlüğe girdiğinde sahada aynı anda sadece bir yabancı oyuncunun yer almasına izin veriliyor. Bakın tarih 1951. 1962 yılında diyorlar ki bunu ikiye mi çıkartsak? Bak aradan 11 yıl geçince, 11 yıl sonra diyorlar ki bir yetmiyor, iki olsun. Bu 11 yıl bir yetmiş. Yani bir oyuncu yetmiş. Sıkıntı duyulmamış, ihtiyaç duyulmamış ikinci yabancıya. 62'de birinin kafasına dank etmiş. Aradan bir 10 yıl geçmiş. Denmişler ki, karar anlamında öyle şey denilmiş, ülkeye gelen yabancılar için 25 yaş sınırı getirelim. Bunlar Türkiye'de oluyor. Başka bir yerde bahsetmiyorum yani. Bu Fransa'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan örnek falan vermiyorum. Türkiye'de federasyonunun, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 51 yılında başlattığı bu yabancı futbolculara yönelik düzenlemeleri ya da kota sistemlerinden bahsediyorum yani. Ülkeye gelen yabancılar için 25 yaş sınırı getirilmiş. 26 yaşında bir oyuncu alamıyorsun yani. 71-72'de. Ülke futbolunun başarısı nedir? Bu arada onu söyleyeyim. Milli takımlar bilmem neler falan o dönemler. 72'de 71'de Dünya Kupası'na falan katılmış mıyız? Yapmış mıyız öyle bir güzellik? Olmuş mu? Hani 3 kere zaten katılmışız etmişiz de. 89-90 sezonunda sahadaki yabancı sayısı 3'e yükseltiliyor. Yani 62'de 2 kişiye çıkartılmıştı ya. O iki kişinin gelirken de 25 yaş altı olması gerekiyor. Onu da söyleyeyim yani. 89-90'da 3'e çıkıyor. 99-2000'de yabancı sınırı kademeli olarak 5 oyuncuya çıkarılıyor. Tabii Fatih Hoca'nın geldiği dönemde 2015-2016 federasyonda, o zaman titri daha önce kimsenin ulaşamayacağı bir şekilde Türkiye futbol direktörü falan gibi bir titre çıkmıştı. Hani milli takım teknik direktörü falan değil, Türkiye futbol direktörü falan diye. Oraya çıktığında kulüplerin federasyona A takım listelerinde 14 yerli 14 yabancı 14+14 oyuncu bulundurulması kuralı getiriliyor. Sonra 6+2'ler bilmem neler falan aralara böyle sıkıştırılıyor ediliyor ve her gelen de bir oynama yapıyor. Ya bunun bir ayarı yok mu? Abi her gelen kendine göre niye, neye göre, kime göre, nasıl, hani 5N1K oraya dönüyor. Kim, neden, niçin falan öyle durumları var yani. Ya güncel süreçte de işte 14 yabancı bulundurulmasına izin veriliyor. İşte belli yaş kriterleri var. 1 Ocak 2023 ve sonrası doğumlu olma zorunluluğu falan getiriliyor ama burada aralardaki şeyi anlıyorum. Çünkü bir anda bir sistem değişiyor, o sistemle alakalı. Ben ilkokulu 1. sınıftan 5. sınıfa, ortaokulu 1'den 3'e, liseyi de 1'den 3'e okumuş biri olarak sonrasında 4+4+4, 4+2+3 falan hani çıksa bir şey, şimdi de böyle olmuş diye yok.

0: sınav sistemleri kalkmış, öteki de bunlar olmuş falan diye sürekli bir sistem değişikliğine gidiliyor. Değişen bir şey var mı? Daha da geriye gidiliyor. Her değiştiğinde bu arada. Biraz incelerseniz, hangi sektörle ilgili konuşursanız, sistem ne kadar çok değişirse gelişim o kadar yavaşlar deyip öyle noktalayalım. Pazartesi günü de kısmetse yeni bir haftaya başlayalım. Müsaitseniz buradayız, bekleriz efendim.
1: Taraftar Kulübü devam edecek.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Can Genç'le Haber Masası başlıyor.

0: Herkese selamlar sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gold'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün de bir haber masası programında sizlere ben eşlik edeceğim. Ben Can Genç. Tabii ki birçok konuğumuz olacak. Birçok aslında takımımızı konuşacağız. Dört büyükleri konuşacağız. Son dakika gelişmelerimizi tabii ki ondan önce de aktarmak istiyorum ki Trabzonspor ve Fenerbahçe tarafında iki tane transfer oldu. Esasında zaten Trabzonspor'un geçen sezonki kadrosundan da yer alan Onana tekrardan Trabzonspor'a geldi ki kap bildiriminde de 2 milyon euro imza parası ve 3,5 milyon euroluk bir maaşı olacağı, bir yıllık kiralık olacağı konuşuldu, yazıldı, çizildi. Bunları da sizlere aktarmak istedim ki bunun yanında da Fenerbahçe Nathan Ake'yi açıkladı. Ancak henüz ne kadara alındığı hakkında bir bilgimiz yok. Tabii ki program içinde de bunun detayları çıkarsa bizler de tabii ki sizlere paylaşacağız. İrfan 25 hattımızda olacak zaten Fenerbahçe bölümüyle alakalı. Kendisine de sorarız. Birçok detayı değineceğiz ama tabii ki Alper abiyle başlayacaktık. Buradan Alper abinin bir yakını vefat etmiş. Ona da Alper abiye de başsağlığı dileyelim tekrardan. Emre Eren bizlerle beraber olacak ki Emre abi de hakikaten son dakikada bizi kırmamasından da dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum kendisine ki kendisi de çok çok değerli bir isim. Bizler adına Radyo Gold'de her zaman desteğiyle özellikle bütün yayıncıların programlarına desteğiyle de bizleri çok çok mutlu ediyor. Onu da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Emre abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk sevgili Can. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok çok teşekkür ederim. Emre abi tabii ki bugünkü akışta Beşiktaş'la başlamak istedim. Çünkü aslında birazcık karışık bir süreç olduğu konuşuluyor. Biraz haberlerde bilgi kirliliği olduğu konuşuluyor ki bu dikili taş arsasından bir meblağ bir parayla alakalı bir konu varmış. Biz de tabii ki gün içinde Radyo Gold'de birçok yayıncıyla da yayın yaptık ama Emre abi buradan temiz bilgiyi senden alırız diye düşünüyorum. Yani buradaki durum nedir? Bankalar Birliği ile alakalı durum nedir? Esasında birazcık saha dışında Beşiktaş'taki süreci senden dinleyebilir miyiz Emre abi?
1: Aslında sevgili Can yani tüzükte yazan bazı gerçekler var. Tüzükte yazan gerçekler de bazen kulüplerin içerideki yönetim kuruluyla ilgili akışlarını da doğru yansıtmıyor ortaya. Yani Beşiktaş kulübünün sonuçta bir parası var. Bu parayı evet Bankalar Birliği'ne yatırması lazım. Fakat başkan ve yöneticiler daha önce Bankalar Birliği'ne bu parayı ödedikleri için birkaç bankaya, orada yükten kurtuldukları için kendi ceplerinden ödemeler yaptıklarını biliyorum. Transfer harcamaları yaptıklarını biliyorum. Bir kısım da buradan kendi ödediği paralara aktarma yaptıklarını görüyoruz. Aslına baktığın zaman hani hukuken, tabii hukukçu değilim ama hukuken doğru olmadığını söyleyenler var, hukuken doğru olduğunu söyleyenler var ama günün sonuna baktığımız zaman burada da bir gerçek var, burada da bir yönetim kurulunun kararı var. Yani yönetim kurulu burada inisiyatif alabilir, burada karar değiştirebilir, bunu da karar defterine yazabilir. Sonuçta onlar da, yöneticiler ve başkan bunu düşünüyor. Onlar da diyorlar ki biz diyorlar bu paranın büyük çoğunluğunu transfere kullanacağız ve içeride ödeme yapan yönetici arkadaşlarımıza merhem olmaya çalışacağız. Çünkü Beşiktaş yönetim kurulunda çok ciddi

0: insanlar var ve çok ciddi paralar ödediler bugüne kadar. O yüzden onların da bir kısım rahatlamaları son derece doğal olduğunu düşünüyorum. Her şeyi Beşiktaş için. Beşiktaş bunu kendi içerisinde çözebilir ama basında bazı şeyler doğru şekilde yansıtılmıyor. Onu da söylemek lazım.
1: Çok doğru abi. Tabii ki yani buradan temiz Beşiktaş bilgilerini abi senden almak her zaman bizler adına da çok çok keyifli. O yüzden de hakikaten desteğin için çok çok teşekkür ederiz abi. Tabii ki birkaç tane daha sorun var ister istemez. Tabii ki şu anda Beşiktaş taraftarları biraz da basketbol şubeyi de merak ediyorlar. Yani Euroleague için ne kadar bir bütçe olacak? Hangi sponsorlarla anlaşılacak? Yani birazcık açıkçası basketbol şubeye de yatırılması beklenen bir para var. Yani bu sene Beşiktaş'taki mali düzen hakkında birazcık aslında net bilgiler alabilir miyiz Emre abi?
0: Tabii ki. Futbol takımıyla ilgili ödemeler ve ayrılan bütçeden hiçbir şekilde basketbola aktarım yapılmayacak. Bunu söylemek istiyorum. Bunu aldım, net bir bilgi. Ama tabii bak, basketbol şubesine gelecek paralar da hem sponsorlar desteğiyle hem de tabii ki bir kısım bu Dikili Taş projesinden gelen rakamdan da mutlaka oraya aktarılacak. Ama basketbolda futbolu Beşiktaş yönetimi ayırmış durumda. Futbolun bütçesinden kesinlikle basketbola aktarmayacak ve Beşiktaş'ın biliyorsun Euroleague olduğu için şu anda sponsorlar da çok yüksek bir şekilde Beşiktaş'a sponsor olmak istiyorlar. İyi rakamlar vermek istiyorlar ve buradaki bütçeyi de oradan gelen sponsorluk ücretleriyle birlikte Beşiktaş çok güzel bir şekilde, gayet olumlu bir şekilde ben harcayacağını düşünüyorum.
1: Peki tabii ki şimdi biraz da aslında Beşiktaş taraftarı için önem arz eden konuya dönmek istiyorum. Abi bugün kombine yenilemelerinin de son günü ki benim de birçok Beşiktaşlı arkadaşımla sohbet ediyorum. Kendilerinden duyduğum şey yani kapalı tribünde yer alan yani 400'lü bloklarda yer alan arkadaşlarımın kombinelerinden zam oranı çok yüksek oldu. Yani diğer zamlara göre kapalı tribününde Beşiktaş kapalı tribünündeki zamlar çok yüksek olduğundan dolayı birçok kişi yenilememe durumundaymış, öyleymiş. Bunu söylememi istediler ki Emre abi yani bu buradaki kombine fiyatları hakkında da birazcık aslında sana soru sormak istiyorum abi.
0: Aslına baktığımız zaman kombine ücretlerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin çok daha altında. Onu söylemek lazım ama tabii ki taraftar başarı istiyor. Taraftar doğru bir oyun istiyor. Taraftar transfer istiyor. O yüzden de biraz bekletiyorlar. Benim de arkadaşlarım var gerçekten. Yani hani oynanan futbola göre, yapılan transferlere göre çok fazla fiyat olduğunu söyleyenler var ama bunu yönetim kurulu bence bir istişare edecektir. Mutlaka bu kombine fiyatlarının bir kısım daha düşeceğine inananlardanım. Onu söyleyeyim. Çünkü Beşiktaş'ın taraftarına, taraftarın da Beşiktaş'ın ihtiyacı çok elzem olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bu birlikteliği asla kaybetmemeliyiz. Burada bence hakkaniyet olanı yönetim kurulu ve sevgili başkan, Sayın Başkan Serdar Adalı mutlaka bunu dile getirecektir. Hatta bizler de bu konuyla ilgili yönetim kurulundan abilerimizle, kardeşlerimizle bunları paylaşıyoruz. Çünkü buradaki güç birliği Beşiktaş'ın başarıya gitme sürecini başlandıracaktır. Onu taşlandıracaktır. Biz artık bu sene yapmış olduğumuz transferlerle, o seyirci gücüyle hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın arasına girip doğru bir oyun ortaya koyup potansiyel oyunumuzu sahaya yansıtıp o Beşiktaş ruhunu ortaya koymamız gereken günlerden geçiyoruz. Bunu da bence Beşiktaş camiası el günlüğüyle bir şekilde halledecektir. O yüzden kimse merak etmesin. Kombine sahipleri merak etmesin. Mutlaka ilk hak zaten onlardan yana olacaktır ama biraz daha beklemeleri, biraz daha transferlerin netleşmesiyle birlikte bence yönetim kurulu burada hakkaniyetli bir fiyat çıkartacağını düşünüyorum.
1: Tabii şu anda okuduğum haberlere bakıyorum. Biraz da göz gezdirmeye çalışıyorum Emre abi aynı zamanda ama
0: bugün bizi üzen bir haber geldi.
1: Lütfen abi.
0: Fenerbahçe biliyorsun Ake'yi açıkladı. Stoperi. Manchester City'de oynayan yaklaşık 6 senedir Manchester City'de önemli işler yapan Hollandalı stoperi renklerine bağladı. Arkasından Fenerbahçe yönetiminin Vlahovic'le de sıkı bir görüşmeler trafiğine gireceğini konuşuyorlar. Konuşulmaya başladı. Bizim için, yani Beşiktaş camiası için olumsuz bir haber. Çünkü bizim gerçekten olmazsa olmazımız çok değerli bir santrafora çok bir şekilde bu yıl özelinde ihtiyacımız var. Sadece Orta Ligi götürmek istemiyoruz. Çok değerli bir santrafor almak istiyoruz. Bunun en baş oyuncularından biri de biliyorsun Vlahovic. uzun zamandır görüşüyor Beşiktaş. Çok yakın görüşmeler yaptı. Kendisiyle ve menajeriyle ayrı ayrı görüşmeler yaptı ve son noktaya kadar geldiğini düşünüyorum. Arada çok az bir pürüzler kaldı ama burada Fenerbahçe'nin tabii devreye girmesi biraz Beşiktaş'ın elini sıkıştırabilir. O yüzden başkan ve yönetim kuruluna ben buradan da seslenmek istiyorum.
2: Lütfen.
0: Çok yakın zamanda Bilal'in transferini taraftara duyurmak zorundalar. Çünkü Beşiktaş önce çok doğru bir teknik adam aldığına inanıyorum. Ama doğru teknik adamla, doğru oyuncularla bir şeyler yapabilirsiniz. O transfer politikasında da, o transfer sürecinde de Beşiktaş kulübü çok doğru transferlere gitmesi lazım ki önce bir oyun ortaya çıkması lazım. Sonra da şampiyonluğun büyük adaylarından biri olması lazım. O yüzden beni bugün biraz endişelendirdi bu haberler. O yüzden bence başkan ve yönetim kurulunun çok kısa zamanda Bilal'in transferini açıklayacaklarını düşünenlerdenim.
1: Vallahi Emre abi, açıkçası futbol gözüne aşırı güvendiğim için şu soruyu da sormak istiyorum. Trossard transferine ne diyorsun? Yani olacak gibi mi? Sonuç olarak okuduğum haberlerin doğrultusunda Beşiktaş'ın ilgisi olduğunu görüyorum. Trossard Beşiktaş'a ne katar? Ve aynı zamanda mümkün müdür bu transfer ve ne zaman gerçekleşebilir diye sormak istiyorum.
0: Trossard zaten Arsenal'de kendi üstünü ve gücünü ispatlamış çok önemli bir kanat oyuncusu biliyorsun. Belçika takımında da önemli işler yapmaya devam ediyor. Yani Trossard Beşiktaş'a bir katkı verir mi sorusuna şöyle bir yanıt vermem lazım. Kesinlikle katkı vereceğini düşünüyorum ama biraz yaşla alakalı, 31 yaşında olması biraz tabii endişelendiriyor insanları ama sonuca baktığımız zaman Galatasaray bir Mertens transferi yapmıştı hatırlayacak olursan.
2: Doğru.
0: O da o yaşlarda gelmişti ve tarihinin en önemli oyunlarından birini oynatmıştı Galatasaray takımına. Biz de Trossard'dan çok umutluyuz. Beklentimiz çok yüksek. Önce Arsenal kulübü 20 milyon euro bedel söyledi Beşiktaş kulübüne. Sonradan bunu 12'ye düşürdüler. Beşiktaş kulübü 12 verdi. Görüşmeler devam ediyor. Ne noktasına geldi? Trossard'ın menajeriyle ufak tefek sıkıntılar var. Onları da aşağılarsa ben çok yakın zamanda hem Trossard'ın hem Vlahovic'in Beşiktaş kadrosunda önümüzdeki yıl içerisinde olacağını düşünenlerdenim. O da olursa en azından omurgamızı çok sağlam bir şekilde artık o işlevi ortaya koyacağız. Hatta şunu da söylemek istiyorum.
2: Lütfen abi.
0: Hatta şunu söylemek istiyorum. Son dakika gelişmesi bu. Bugün çok önemli bir gelişme oldu. Büyük ihtimalle Salih Özcan transferi de bitmek üzere. O da eli kulağında. Yani arada çok küçük. Yani 250-300 bin eurolar kalmış. Bu yüzden Beşiktaş'a böyle bir transferde gerçekleşmesi yavaş yavaş artık Beşiktaş Vincenzo Italiano'nun istediği oyun potansiyeline bu transferlerle ulaşacaklar. Hocadan da bu yıl üzerinde çok umutluyum.
1: Emre abi, yani tabii ki seninle daha önce istişarelerimiz çok çok oldu belli başlı isimler üzerinden ki Outtara'yı da konuşmuştuk ama dinleyicilerimiz de tabii ki merak ediyor oyuncuyu. Yani Beşiktaş'ta Outtara nasıl bir etki yaratabilir veyahut da beklentinin altında mı kalır? Bir de aynı zamanda tabii ki bedelini tam olarak belli başlı kaynaklar yani farklı farklı gösterdiği için oyuncuya bonservis ve maaş olarak tam olarak ne verildiğini biliyor muyuz abi? Bunu sormak istiyorum.
0: Valla bunu son öğrendiğim duyumum şu, 6,5 milyon euro bir maaş ödenecek. Bonservis bedeli ödenecek. Kendisine de 2 milyon euro bir maaş ödeneceğini söylüyorlar. Çok genç bir oyuncu. 21 yaşında. Monaco'da zaman zaman forma giymiş ama orada bir Oliver Silva diye bir oyuncu var. Yani o sakatlandıktan sonra biraz forma giymiş. Bende biraz şöyle bir şey var. Evet, çok rüştünü ispatlamış bir oyuncu budur değildir. Atletik özelliği yüksek. Özellikle oyunu ofansif tarafını çok doğru oynayabilen bir sol bek olduğunu biliyorum. Çok yakın bir arkadaşım, scouting bir arkadaşım 5 tane canlı maçını izlemiş. Yani Rıdvan'la aynı seviyede olduğu söyleniyor. Tabii genç oyuncu olduğu için Beşiktaş bu genç oyuncuya yatırım yapmak istiyor. Bunu biraz sahneye çıkartıp yarın 25-30 milyon eurolara da satabilir. Bu da olabilir. Fakat şöyle de bir aksi bir durum olabilir. Rıdvan oyuna iyi başlarsa, Rıdvan lige iyi başlarsa Rıdvan'la da bir başlangıç yapılabilir. Yani Rıdvan ayarında bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Aslında Beşiktaş'ın oraya direkt oynayabileceği, yani oyunu forse edebilecek bir sol beke ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ama yönetim kurulu da burada şöyle düşünüyor. hocanın istekleri doğrultusunda biraz daha genç oyunculara yönelmek istiyor. Yani burada da bence haklı da çıkabilirler ama ben de biraz soru işareti var mı diye soracak olursam ben de ufak bir soru işareti var bu oyuncuyla.
1: Ya Emre abi son sorumu da sormak istiyorum açıkçası. Şu anda ya bir haber okudum ve kale arkası tribünlerinden aslında koltukların 3 santim daraltılıp 46 bin kişilik bir stadyum kapasitesine ulaştırılacağı haberini okudum. Bu doğru mudur abi?

0: bu işlem ne zaman yapılacak peki? Yani
1: doğru. Bu lig bitmeden bunu başarmaya çalışıyor yönetim kurulu. 4000 tane koltuk yerine getiriliyor. Yani 4000 kişilik yer açılıyor. Burada 4000 kişi de bence çok önemli bir mesele, Beşiktaş'ın meselesi. Zaten biliyorsun bizim kale arkasında oturan, tribünlerde oturan taraftar gruplarımız çok fazla koltukta oturmayı seven gruplar değil.
0: Doğru.
1: Onlar hep ayakta duruyorlar. Yani o yüzden biraz daha safları sıklaştıracaklar ama bu Beşiktaş'ın faydasına olacak, eksiğine olmayacak diye düşünüyorum.
0: Peki. Emre abi çok çok teşekkür ederim. Bizi kırmadın. Geldin Beşiktaş hakkında hakikaten çok değerli bilgilerini bizlerle paylaştığın için çok çok teşekkür ederiz abi.
1: Ben teşekkür ediyorum sevgili Can. Radyo Gol'de her zaman varız biliyorsun. Sen ve Berk'in benim bende yeri çok farklı. Sizler bana rica ettiğiniz zaman mutlaka yayında olmak istiyorum. Bu arada şunu da hatırlatmak
0: lütfen
1: istiyorum
0: abi.
1: Dinleyicilerimize. Ben geçen hafta itibariyle HT Spor'dan ayrıldım. A Spor ekranlarında olacağım bu yıl özelinde.
0: Tamam.
1: Buradan da dinleyicilerimize özellikle bizleri takip etmesini ve A Spor'la devam etmelerini özellikle söylemek istiyorum.
0: Tamamdır abi. Biz de almış olduk bu müjdeyi. Tamam. O halde çok çok teşekkür ediyoruz Emre abi.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ ol.
1: Görüşmek üzere.
0: Çok sağ ol Emre abi. Evet tabii ki programımızda dört büyüklerden bahsedeceğiz. İlk başta Beşiktaş'la başlamak istedik. Onu da söylemiş olalım. Yani bugünkü çizelgemizde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor şeklinde gideceğiz. Tabii ki haber masasında zaman zaman bunun çok daha farklı sıralamasıyla da gidiyoruz. Bugün bu şekilde bir takdirimiz oldu. Tabii ki bunu sizlere bir kez daha söylemek isterim. Çünkü belli konularda tabii ki dinleyicilerimiz hassas olabiliyorlar. Bunu açıklama ihtiyacı hissettiğim için de bunu söylemiş olayım. Biraz dinleyici mesajlarına gideceğim. Ardından tabii ki kısa bir reklama gitmem gerekecek. Reklamdan sonra tabii ki İrfan 25'te Fenerbahçe tarafını konuşacağız ama şöyle bakıyorum. Beşiktaş her sezon üst üste aynı hataları yapıyor. Transferleri neden bu kadar yanlış yapıyor Beşiktaş diye Bülent Bey'in bir serzenişi var. Ki yani bakalım tabii ki transfer bir süreç ve şu anda daha Dünya Kupası kaynaklı olarak bir tık daha tam randımanlı, tam transferin hızının en yukarılarda olduğu evrede değiliz. O yüzden de bakalım nihai sonuç ne olacak diye söylemek istiyorum. Hüseyin Mecit Bey güzel dileklerini bizlere göndermiş sağ olsun. Ki bakıyorum şöyle, haber masasına hoş geldin, hayırlı cumalar Can Genç, Allah işini gücünü rast getirsin demiş. Çok teşekkür ederiz güzel dilekleriniz için. Kadir Bey yazmış, Aki hakkındaki yorumların nelerdir diye. Fenerbahçe bölümünde tabii ki konuşacağız, İrfan 25 ile konuşacağız ama çok kısa şöyle bir yorum yapmış olayım. Benim çok beğendiğim bir oyuncu, ki yani şöyle de söyleyebilirim, Skriniar'la uyumlu bir ikili olacaklarına inanıyorum. Belki birazcık yani çok net kontratak, direkt oynayan takımlara karşı atletik dezavantajlar olabilir bu ikilinin ama topa daha fazla hükmedecek bir Fenerbahçe olacağını da hayal ettiğimiz için ve Ederson'un ve Ake'nin de zaten City'den daha önce oynama refleksinin olduğunu da bildiğimiz için bana mantıklı bir transfer olarak geldi ama tabii ki yani meblağ çok önemli burada. Şu anda konuşulan paraları düşününce de birazcık bana esasında bonservis tarafı fazla geldi. Yani maaş tarafı tabii ki normal maaş skalasındaki Fenerbahçe oyuncularını da düşününce hani 6 milyonlar konuşuluyor Ake'nin maaşı için. Bana artık normal gelmeye başladı bu durum. Yani ki bu maaşları çok çok da destekleyen birisi değilim. Bir futbol sever değilim en azından. Bunu söylemiş olayım ama bonservis olarak bana biraz fazla gibi göründü konuşulan rakamlar. Ama tabii ki resmi ve nihai rakamları öğrendikten sonra çok daha net bir yorum yapabiliriz. Ama Ake'nin mantık çerçevesinde bir transfer olduğunu inanıyorum. Bir dinleyicimiz bir mecra, Yaşar Bey bir mecrayı eleştirmiş. Selam yollayalım Yaşar Bey'e direkt. Bunu bu şekilde lanse etmemiş olayım. John Duran hakkında sorularınız var. Tabii ki bunu 18.45 civarlarına doğru aslında konuşacağız Galatasaray tarafını. Galatasaray'da çok önemli iki tane konuğumuz olacak. Ali Naci Küçük ve Hakan Erol bizlerle beraber olacak. Bunu da söylemiş olalım. Çok kısa bir reklama gidiyorum. Ki bu dinleyicimiz de kimmiş? İsmini göremiyorum ama şu Murat Bey diye görüyorum. Murat Bey'in tabii ki sorularını cevaplayacağız ama Galatasaray bölümünü de alayım. Konu çok dağılmasın. Beşiktaş tarafıyla başladık. Şimdi kısa bir reklam, ardından Fenerbahçe'yle devam edeceğiz.
2: Can Genç'le haber masası devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç

Evet, kaldığımız yerden devam edebiliriz. Tabii ki Fenerbahçe tarafını konuşacağız. İrfan 25 biraz sonra tabii ki müsaitliği varsa bizlere bağlanacak. Kendisiyle de konuştuk zaten gün içinde, ancak şu an çok küçük bir iş olduğunu yazdı. Eğer müsaitliği yaratabilirse kendisini de tabii ki Fenerbahçe bölümünde konuk etmek istiyoruz ki aslında Ake'yi konuşuyorduk, son dakika gelişmesi olarak vermiştik. Yani Ake'nin neler katabileceğine dair esasında İsmail Kartal oyununda biraz daha pasa dayalı bir oyun anlayışı ve savunmadan topu arkadan kurmayla bir oyun anlayışı olursa ki olacağını düşünüyorum. Ederson gibi bir kaleci, Ake gibi o oyun kültüründe oynamaya alışık bir oyuncu, Skriniar gibi zaten rüştünü ispat etmiş bir stoper oyuncusundan bahsedebiliriz. Yani bu arka üçlüyle Fenerbahçe'nin başarılı bir arka üçlüsü olabileceğine inanan taraftayım. Tabii ki dezavantajları olan da bir kadro olduğunu da söyleyelim bu konuda. Yani tempo anlamında özellikle çok çok atletik ileri hattına sahip takımlara karşı Fenerbahçe çok önde kurulursa, o zaman savunma arkasına atılan toplarda birazcık problem yaşanan bir tandem olabilir. Ama onun dışında topa hükmedilen oyunlarda mutlaka Ake'nin katkısı çok olacaktır ki belki o tarz rakiplere karşı daha farklı bir alternatif Jaden'la İsmail Hoca tercihini o yandan kullanabilir. Tabii ki bunların hepsini göreceğiz. Jaden'ın durumunu da göreceğiz. Çünkü birçok haber yazılıyor Jaden Osterwolde'nin gitmesiyle alakalı. Ama yani benim gördüğüm kadarıyla bence o iş bu sene olmayacak gibi hissediyorum. Ama tabii ki transfer bir anlık bir iş. Bir anda bambaşka bir şey de çıkabilir karşımıza. Onu da söyleyelim. Yani mesela Fenerbahçe tarafını konuşurken ister istemez biraz daha Archie Brown'dan da konuşmak isterim. Yani şu anda okuduğumuz bütün haberlerde kampın yıldız olduğu yazıyor ve laktak testlerinde de en iyi test sonuçlarına sahip oyuncu oldu haberlerini okuyoruz. O yüzden de belli başlı şekilde bu şekilde pozitif anlamda da mesela Fenerbahçe taraftarı belki de şaşırmıştır bu duruma diye söyleyebilirim. Yani bunu geçen sene Trabzonspor'da Folcarelli için de söylemiştik. Yani kamp döneminde çok çok iyi gözüken bir oyuncuydu ki hiç kimse zaten Folcarelli'nin Trabzonspor'da bu kadar iyi bir oynayacağını bu sezon nezdinde konuşuyorum beklemiyordu. Ve bir anda oyuncu da gerçekten şahane bir sezon yaşadı Trabzonspor'la. O yüzden de bu kamplar buradaki belli başlı oyuncu performanslarının durumları çok çok belirleyici olabiliyor. Her takım için bunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe tarafını konuştuğumuz bir kısımdayız. Şöyle bakıyorum. Hüseyin Mecit Bey bir kez daha iyi yayınlar dilemiş. Hakan Bey yazmış. Hakan Bey Greenwood olacak mı diye bir mesaj yazmış. Şimdi tabii ki son okuduğumuz haberlere göre bir kere Roma'nın bir atak yaptığı konuşuluyor. Yani bonservis anlamında Roma'nın Fenerbahçe'nin daha üstüne çıktığı haberlerini okuyoruz. Ki aynı zamanda Atletico Madrid'de oyuncu için devreye giren ekiplerden bir tanesi oldu. Ki göreceğiz, yani Greenwood transferi bence bugün yarın sonuçlanacak bir hamle olmayacak gibi geliyor bana. En azından Roma adına da, Atletico Madrid adına da, Fenerbahçe adına da, ki biraz Lookman meblağlarına benzer bir transfer olduğunu söyleyelim. Yani sonuçta Atletico Madrid sol kenarda çok net verim aldığı Lookman'la oynuyor. Aynı zamanda Baena da var. Ki aslında Greenwood sağ kenar oyuncusu ama orada aynı zamanda Giuliano Simeone de var. Ve Marcos Llorente de var Atletico Madrid'de. O yüzden Atletico Madrid'in Greenwood'u aldığı senaryoda nasıl kullanacağını ben çok merak ediyorum. Belki 4-4-2'de bir yardımcı santrafor rolünde kullanabilir Atletico Madrid eğer alır ise. Roma tarafında ama gerçekten hedef oyuncu olacaktır eğer Roma'ya transfer olursa oyuncu. Yani orada da tabii ki bizim kulüplerimizin, yani Türk kulüplerinin verdiği yıllık maaş daha da iyi oluyor bu kulüplere göre. O yüzden de oyuncu tarafının tabii ki yüksek maaştan yana burada belki de tercih hakkını kullanacağını da düşünen taraftayım. Yani bunu göreceğiz. Ama muhtemelen bu iş kim alacaksa 40 milyon euro bantlarına bu iş bitecek gibi düşünüyorum. 55'lerden 45'lere inildiğini okuyoruz. Yani bu iş 40'a biter gibi yorumluyorum. Ama tabii ki göreceğiz. Yani bugünden yarına bir hamle olacak mı? Bugünden yarına bir durum görecek miyiz Greenwood'da? O da soru işareti ki gün içinde birçok kişiyle de konuştum. Birçok kişiyle de istişare de ettik. Girassi
isimli ve Richarlison isimleri bugün ortaya çıkmaya başladı. Yani hatta Emre Eren'in de işaret ettiği Vlahovic ismi de Fenerbahçe'ye aslında yazılmaya başladı. Yani Fenerbahçe tarafının Vedat gibi bir oyuncusu varken bence birazcık daha farklı bir profile gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu ne demek? Biraz daha bence atletik kabiliyeti yüksek ve dar alanda adam eksiltip kale önünde bir becerikli bir oyuncuya gitmesi gerektiği tarafındayım santrafor olarak. Yani Girassi'nin ben doğru profil olduğunu düşünmüyorum Fenerbahçe adına. Yani biraz aslında şöyle düşünebiliriz oyuncuyu. Belki bilmeyenler vardır. Biraz Onuachu'ya benzeyen bir oyuncu olduğunu söyleyelim ama Onuachu bence bana sorarsanız çok daha farklı bir fizik yapısına sahip olduğu için belli başlı avantajları var. Ben burada güç noktasında benzettim Girassi'yi Onuachu'ya. Ama Girassi'nin bir tık hantal bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Ve hantal bir oyuncu ister istemez yani o pres şiddetini ve taraftarı ateşleyecek konumda Fenerbahçe taraftarını çok da mutlu edecek bir isim olduğunu da düşünmüyorum Girassi'nin. Yani o bölümde mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin santraforu Balogun'u izledik Dünya Kupası'nda şu ana kadar. Yani gerçi son maç kırmızı kart görmüştü ama gerçekten mesela yani gol noktasında da çok başarılı bir oyuncu. Atletik kapasitesi yüksek bir oyuncu. Yani bir tık daha bu tarz bir profile gidilebilirse Fenerbahçe adına bence çok daha başarılı bir hamle olacaktır diye düşünüyorum. Yani Vedat Muriç tabii ki çok özel bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Yani sonuç olarak yani hem pres şiddetini iyi ayarlayan hem sırtı dönük oynayabilen ve aynı zamanda servisleriyle de becerikli bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz tabii ki. Hepimizin tanıdığı bir oyuncu Vedat Muriç. Burada Vedat Muriç uzun uzun yorumlamamıza da çok da gerek olduğunu düşünmüyorum. Bir dinleyicimiz esprili bir şekilde yok gerçekmiş. Taylan Antalyalı'nın Galatasaray ile sözleşmesi daha yeni bitmiş diye bir mesaj göndermiş. Hakikaten mi ya? Bak, ben bunu atlamışım. İlginç bir yorum gelmiş bir dinleyicimizden. Selam olsun bu dinleyicimize. Şöyle bakıyorum. Abi Vedat ikinci forvetimiz diyorlar. 30 milyon veriyorlar. Neden enerjilerini birinci forvet için kullanmıyorlar ve o da sakatlandı. Yine forvetsiz kaldın diye. Yani tabii ki ya futbolun içinde bu da var ama Fenerbahçe'nin yaşadığı durum çok büyük bir şanssızlık olduğunu söyleyelim. Yani sonuç olarak yani net bir santrafora gidildi ve oyuncu neredeyse birinci veya ikinci idmanda bir sakatlık geçirdi ve yaklaşık bir ay olmaması bekleniyor. Yani tabii ki Gornik Zarbije eşleşmesinde şu anda hali hazırda olan Fenerbahçe kadrosunun gayet yeterli olduğunu ben düşünen taraftayım ama mutlaka mutlaka bazı hamleler olması gerektiğini düşünüyorum. Yani Fenerbahçe tarafında çok fazla gönderilmesi gereken oyuncu var ki bugün birçok oyuncunun aslında kamp kadrosunda olduğu açıklandı. Yani birkaç tane ismin kampa dahi götürülmeyeceği konuşuluyordu. İşte Mimovic'lerin, Musabaların, Omar Fayed'lerin içinde olduğu o uzun listenin olmayacağı konuşuluyordu. Ancak bu durum Fenerbahçe spor kulübü tarafından yalanlandı ve kamp oldukça kalabalık bir şekilde, yani milli takımlarda oynayan oyuncular haricinde oldukça kalabalık bir şekilde Avusturya kampında olacağını söyleyelim Fenerbahçe tarafının. Ki şöyle bakalım, Fenerbahçe tekrardan John Duran'a yönelir mi? İsmail Kartal ile bir ivme yakalayabilir mi şeklinde. Yani şöyle söyleyeyim, John Duran ister istemez, yani sizin hedef santraforunuz ise, bir numaralı adayınız ise, çok riskli bir hamle. Sonuç olarak mental olarak problemli bir isimden bahsediyoruz. Ama sizin ana planınızda bir net bir santraforunuz varsa o zaman yani şu anda konuşulan rakamlar 4 milyon euro maaş ve ücretsiz kiralık gibi rakamlar konuşuluyor Galatasaray adına. Galatasaray bölümünde bunu zaten tartışacağız Ali Naci Küçük'le ve Hakan Erol'la ama yani yine de şunu söyleyelim. Yani John Duran işi birazcık hani ya tutarsa işi gibi, birazcık aslında ufak bir kumar işi gibi olduğu için de bence yani sonuç olarak birinci santrafor olarak düşünülen bir ortamda John Duran'ın transfer edilmesinin çok büyük risk olduğunu düşünüyorum. Yani oyuncunun tabii ki mental problemleriyle alakalı bir durum bu ve bununla ilgili zaten yani yaklaşık 22 yaşında olsa gerek John Duran şu ana kadar 7-8 farklı kulüpte oynadı ve yani ben 22

yaşında bir oyuncunun bu kadar gezdiğini hatırlamıyorum. Yani bu bile bence bazı şeyleri gösteriyor. Ha tabii ki belki başarılı olur mu? Olabilir çünkü inanılmaz bir yetenekten bahsediyoruz. Yani Aston Villa'da ben ilk izlemeye başlamıştım doğrusunu söylemek gerekirse. Yani Oli Watkins'in yerine oyuna girerdi. Gerçekten yani inanılmaz bir etki yaratırdı. Hatta Aston Villa'nın hafta içi maçlarında daha çok tabii ki yoğun fikstür olduğu dilimlerde John Duran ilk 11 oynardı. Hafta sonu maçlarında Oli Watkins ilk 11 oynardı. Yani öyle bir oyuncuydu. Yani tabii ki potansiyel ve yetenek olarak yani çok net bir şekilde Türkiye Ligi'ndeki çok başarılı santraforlardan bir tanesi olarak anılabilecek bir oyuncu. Ama ana planda güvenebilir misiniz sorusunun cevabı zaten belli başlı şeyleri John Duran için açıklıyor. Fenerbahçe tarafıyla alakalı da ben böyle bir tasarruf olacağını düşünmüyorum diyeyim. Yani doğrusunu söylemek gerekirse. Ama yine de işte yani tabii ki olur olmaz onu bilemem. Yani böyle bir haber de okumadım bu arada ama işte Dünya Kupası'nda Amerika forması giyen Balogun'u bayağı ben uygun oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki bu benim futbol görüşüm. Bu benden çok çok daha iyi bilen profesyoneller zaten her takımı yönetiyor. O yüzden de en iyisini onlar bilirler diye söylemiş olayım. Tabii ki Fenerbahçe tarafında konuşmaya da devam edebiliriz. Yani şöyle bakılınca birçok ismin aslında gitmesi gelmesi işleri çok fazla konuşuluyor ki yani Livakovic, Diego Carlos, Becao, Omar Fayet, Semedo, Mimovic, Amrabat, Nene gibi isimlerden belki çıkılabilir gibi yorumluyorum. Özellikle Nene tarafından bir bonservis beklentisi var Fenerbahçe tarafının. Özellikle bir 20 milyon civarlarında bir beklentisi olduğunu vurgulayalım. Semedo eğer değerini bulursa gitmesi konuşuluyor. Yıllık maaşının fazla olmasından kaynaklı. Onun haricinde Becao belki denilecek işte antrenmanda kampta Becao'nun durumuna bir bakılacak diye konuşulan haberleri okuyoruz. Ama ben günün sonunda Ake transferinin de olmasıyla beraber olası Osterwolde'nin de kaldığı denklemde Becao ile yolların ayrılacağını düşünüyorum. Ki bugün Sidiki Şerif'e de bir ilgi olduğunu gördüm Hamburg tarafında. Yani Hamburg kulübünün de satın alma opsiyonlu bir kiralık teklifi ile Fenerbahçe'nin kapısını çaldığını biliyoruz. Bunları da tabii ki daha net bir şekilde bir nihai veyahut da daha resmi bir haber olduğu vakitlerde de sizlere tabii ki Radyo Gol mikrofonlarında doğrudan tabii ki sizlere haber vereceğiz bu konu hakkında diyelim. Fenerbahçe konunun kısmını birazcık aslında ben kendim yorumladım dinleyici mesajlarımızla beraber ki sorularınız varsa 0212 273 10'dan seve seve yanıtlarız. Fenerbahçe ile alakalı sorularınızı alalım. Çünkü biraz sonra zaten Galatasaray kısmına geçeceğiz. İlk kısımda Beşiktaş'ı ele aldık. İkinci kısımda Fenerbahçe ile devam etmeyi tercih ettik. Şimdi esasında bir Ali Naci Küçük'e bağlanacağız. Tabii ki reklamımızdan aramızdan sonra Ali Naci Küçük'le bir bağlantı yapacağız. Hakan Erol'la aslında ideal Galatasaray nasıl olmalıyı konuşacağız. Bu transferdeki acele etmeme tutumunu Ali Naci Küçük'le ve bu tutumun nelere yol açabileceğini veyahut da akıllı bir strateji midir diye bunların detaylarını konuşacağız. Tabii ki iki değerli Galatasaray yorumcumuzla beraber onu da söylemiş olalım. Tabii ki programın son bölümüne doğru Aytekin Akay ile beraberdi. Trabzonspor'u ele alacağız. Onana transferi tekrardan gerçekleştirildi. Geçen sezon oyuncu kiralık olarak Trabzonspor forması giyiyordu. Bu sezonda kiralık olarak oyuncu Trabzonspor forması giyecek. 2 milyon euro imza parası ve 3,5 milyon euro maaş olarak açıklandı. Onana'nın transferi, bunu da söyleyelim, kiralık bir anlaşma olduğunu ve bir yıllık bir anlaşma olduğunu da bir kez daha altını çizelim ki Ake haberinde zaten sizlere son dakika olarak geçmiştik. Ake'de gelecek sezon Fenerbahçe forması giyecek. Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer'in açıklaması doğrultusunda Ake ile anlaşıldığı da doğrulandı ve Richarlison haberlerini görüyoruz Fenerbahçe'de ki Ziya Bey'in aslında bir mesajı var. Fenerbahçe'nin çok ciddi bir borcu var. Bu borcu belli bir daha yüksek bir borca nasıl ulaştırabilirlerse onun için çalışıyorlar gibi bir mesajı var. Yani her kulübün çok ciddi borçları var. Yani finansal konularda çok daha uzman insanlar bu konuları çok daha iyi değerlendirirler. Ama yani benim başta zaten bir futbol sever olarak pek anlamadığım konu, yani bu oyuncu maaşları çok mantıklı seviyelerde olduğunu düşünmüyorum ben. Yani bunu Galatasaray ve Fenerbahçe nezdinde söyleyeyim.

0: diyebiliriz. İki kulübün de verdiği, hatta kimi zaman Beşiktaş'ın da diye katalım. Trabzonspor biraz daha bence normal bir seviyede ilerliyor oyuncu maaşları konusunda. Yani kulüplerimizin hakikaten çok çok çok yüksek paralar verdiği ortada ve bu durum biraz da sıkıntılı bir duruma yol açıyor. Yani siz yeni bir oyuncu transfer ettiğiniz vakitte oyuncuların maaş tablosu ortada olduğu için ister istemez kapı çok daha yüksekten açılıyor. Yani oyuncuya verdiğiniz yüksek meblağlar diğer oyuncuların da o meblağı almasına, yani o kadar bile olmasa da kademeli bir artışa yol açıyor ve bu durumda tabii ki kulüpleri finansal olarak ister istemez zorluyor. Bunu da söyleyelim. Onu açıyor alamazlar mı diye bir mesaj gelmiş bir dinleyicimizden. Hüseyin Bey. Yani onu açı konusunda ben Trabzonspor'un satsa dahi ülke içinde bir takıma satmaya sıcak olacağını düşünmüyorum. Doğrudan rakibine hedef oyuncunu vermek, hele hele geçtiğimiz sezon Uğurcan Çakır konusu da varken, olacağını düşünmeyen taraftayım. Ama tabii ki futbol bu. Bunu kestiremeyiz yani, ama muhtemelen olmaz diye düşünüyorum. Şöyle bakıyorum. Daha dün birçok takımın çeşitli ürünler sattığını, gelir elde etmeye çalıştığını, forma sattığını görüyorduk. Ne oldu da bu milyon eurolar havalarda uçuşabiliyor böyle demiş. Vallahi benim de pek anladığım, aklımın erdiği bir durum değil. O yüzden yani siz de bu şekilde düşünüyorsunuz, hani aynı şekilde düşündüğümüzü söylemiş olayım. Yani ben de pek akıl sıra erdiremiyorum onu da. Bir kez daha vurgulamış olayım. Evet, çok kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Galatasaray tarafıyla devam edeceğiz.
1: Can Genç'le haber masası devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Can Genç'le haber masası devam ediyor.
0: Evet, haber masası kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe kısımlarını konuşmuştuk. Tabii ki Galatasaray kısmını konuşmak adına da Naci Küçük bizimle beraber. Abi hoş geldin.
2: Teşekkürler, hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok çok teşekkür ederiz bizi kırmadığın ve bağlandığın için Ali Naci abi. Tabii ki şu anda Galatasaray taraftarı merak ediyor, transfer konusunu soruyor şu anda chat. Hakikaten Galatasaray'da transferde bir gelişme var mı şeklinde mesajları bizlere atıyor. Ki şöyle de bir durum var abi, bugün tabii Onana ve Ake açıklandığı için Galatasaray taraftarı da transfer bekliyor. Ki esasında belki de biraz daha geç hamleler olacağını okuyorum sağda solda abi, ama tabii ki en doğru bilgiyi senden alırız abi. Lütfen senden alabilir miyiz, bir gelişme var mı abi transferle ilgili?
2: Evet, Galatasaray'da muhtemelen önümüzdeki hafta John Duran transferiyle en azından bir mevkiyi kapatmış ve halletmiş olacak. İster istemez tabii ki kulüpler federasyonun devretmesi sonrasında 10 artı 4 kuralına göre bir projeksiyon hazırlıyorlar ve şu anda Galatasaray'ın mevcut olarak yeni sezonda kadrosunda düşündüğü 8 yabancı artı 1'de de Renato Naga yer alıyor. Bu da demek oluyor ki Galatasaray 2 artı 3, yani 23 yaş altı 3 oyuncu, 2 de direkt olarak herhangi bir kritere bağlı olmadan yabancı futbolcu takviyesi yapacak. Bu noktada çok değerli görüyor John Duran hamlesini Galatasaray kulübü, cephesi, teknik heyeti de. Çünkü John Duran hem 23 yaş altı kategorisine giriyor, hem potansiyelli bir santrfor, aynı zamanda maliyeti uygun. Nitekim de Galatasaray oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardı ve şu anda da Al Nassr kulübüyle satın alma opsiyonunu kiralık formülü üzerine Galatasaray görüşmelerini sürdürüyor. Muhtemelen önümüzdeki hafta netleşmesini bekliyoruz ve olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz açıkçası John Duran transferi. Galatasaray'da zaten 7 Temmuz'da Kemerburgaz'da futbolcular etap etap sağlık kontrollerine tabi tutulacaklar. Daha sonrasında da öncelikli olarak İstanbul'da çalışmalara başlayacak. Çok olağanüstü bir gelişme olmazsa John Duran'ın İstanbul'daki yeni sezon çalışmalarına katılmasını bekliyoruz. Zaten Okan Buruk sezon bittiğinde Galatasaray yönetiminden olmazsa olmaz takviye talep ettiği 3 oyuncu var. Bunlar 10 numara pozisyonu, yani forvet arkası bağlantı oyuncusu istiyor. Bir 8 numara, 6-8 numara istiyor Okan Hoca. Bir de yedek golcü takviyesini mutlaka ve mutlaka olarak belirtmişti. Onu John Duran'la halletmiş olacak Galatasaray.
0: Peki Icardi kısmında soralım, oraya bağlantılı olduğu için. Yani John Duran olursa Icardi olmayacak diye mi anlamalıyız, yoksa nasıl anlamalıyız abi?
2: Hayır, Icardi'den bağımsız John Duran transfer sürecini yürüttü Galatasaray. Yani Icardi kalsa da gitse de zaten Galatasaray John Duran'ı kiralık olarak kadrosuna katacaktı. Ve yani Icardi kalıyorum dese de bu saatten sonra biraz zor, ama aradan geçen yaklaşık olarak 45 gün var. Halen Icardi Galatasaray'ın teklifine olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapmadı. Bu saatten sonra açıkçası biraz birliktelik zor gibi gözüküyor. Ama Icardi dahi Galatasaray John Duran'ı alacaktı. Çünkü yıpratıcı bir sezon geçirdi Galatasaray. Şampiyonlar Ligi'lik kupa serüveni derken 3 kulvarda Osimhen'in yokluğunda Galatasaray açıkçası üretmekte, gol bulmakta, o baskıyı ön alanda yapmakta çok zorlandı. Icardi bunu tamamlayamadı. O yüzden Osimhen'in yokluğunda özellikle Okan Buruk John Duran'ın bu görevi yapabileceğini düşünüyor ki gerçekten de John Duran evet belki sağ dışında problemler yaşayan bir oyuncu, mental olarak hep çok güçlü, çok sağlıklı kalamayan bir oyuncu, ama geçmiş hatalarından ders çıkaran bir profil çizdi. Galatasaray kulübüyle yaptığı görüşmelerde yaklaşık olarak 6 aydır sarı kırmızı takıma gelmek isteyen genç bir potansiyelli futbolcudan bahsediyoruz.
0: Doğru.
2: O yüzden hani John Duran'ın gelmesi Icardi'ye veda edildiği anlamına gelmiyor, ama zaten o vedanın da yavaş yavaş zamanı geldiğini belirtmek gerekiyor.
0: Peki şunu sormak istiyorum abi. Şimdi tabii ki 10 numara mevkisinin altını çizdiğin için bunu sormak istiyorum. Bruno Fernandes olasılıklı bir transfer midir Galatasaray adına? Bunu öncelikle sormak isterim. Ve aynı zamanda Noah Lang için bir girişim olacak mı? Bunu da merak ediyorum abi.
2: Ya abi şu Noah Lang'la başlayayım. Ya benim ağzımdan benim kalemimden çıkmış gibi sosyal medyada birçok Galatasaray hesabında işte Barış Alper giderse Galatasaray Noah Lang kalacak vesaire gibi haberler dolaşıyor. Bu haber bir kere %100 benim haberim değil.
0: Tamam.
2: Kesinlikle. Çünkü Galatasaray'ın Barış Alper'i satmak gibi bir düşüncesi ve projeksiyonu yok açık bir şekilde. Yani çünkü mevcut 10+4 kuralında da Barış Alper ister istemez çok daha kıymetli, çok daha önemli hale geldi.
0: Şüphesiz.
2: Galatasaray kulübü için. Bu yüzden herhangi bir şekilde Barış'la alakalı bir ayrılık durumu söz konusu değil. Önce bunu belirteyim. Bunun dışında ya Bruno Fernandes Galatasaray kulübünde birçok kişinin hayali olarak niteleyebileceğimiz bir oyuncu. Evet, Galatasaray girişimlerde bulundu. Mensuren kümle görüştü. Oyuncunun temsilcisiyle görüştü, ama Dünya Kupası sonrası için her iki taraf, yani hem kulübü hem de Bruno Fernandes, Dünya Kupası sonrası görüşüp detayları konuşmak istedi, ama ilk girişimlerde Bruno Fernandes İngiltere'de Manchester United kulübünde 12 milyon pound garanti ücret alıyor ve Galatasaray'dan yapılan ilk temaslarda 20 milyon euroluk bir yıllık ücret talep etmişti. Bu rakam biraz Galatasaray'ın istediği ayırdığı bütçenin üstünde açıkçası.
0: Bonservis olarak ne kadar beklentileri var abi?
2: 50 milyon euro istedi Manchester United. Orada da Galatasaray'ın açıkçası hayal kurarken hedeflediği bonservis rakamının üstünde bir rakam. Buraları işte Galatasaray zaten hem Sayın Başkan Dursun Özbek hem Sayın Abdullah Kavukçu acele etmek istemiyor ve doğru rakamlara doğru oyuncuları kapmak istiyor. Yoksa bugün parayı bassa Galatasaray oyuncu indirir, ama maliyeti şu an yüksek olduktan sonra açıkçası o ister istemez kulübe de zarar veriyor. Takım içindeki dengeye de zarar veriyor. O yüzden Galatasaray mesela Lucas muhteşem bir transfer örneği. İki ay görüştü Lucas Torreira ile Galatasaray Arsenal kulübüyle.
0: Doğru.
2: 15'e başlayan pazarlığı 6 milyon euroya finalize etti. O yüzden işte Can Uzun da o bölgenin adaylarından bir tanesi. Bruno Fernandes o bölgenin adaylarından bir tanesi. Premier Lig'de Galatasaray'ın Özellikle 8 numara pozisyonu için istediği 2 hatta 3 farklı oyuncu var.
0: Tamam.

0: Onu soracaktım. Onları da almış olalım abi senden tabii ki.
1: Evet, 2-3 farklı oyuncu var. Bir tanesinin ismi çıktı. İlgi yazısı göndermişti. Burnley'de oynayan futbolcu.
0: Ugo Çukwu abi galiba. Ugo Çukwu.
1: Aynen. Hı-hı. Aynen, onun için bir ilgi yazısı yolladı Galatasaray. O bölgede 2-3 alternatif var Galatasaray'ın. Bekleyip görelim.
0: Son olarak şunu da sorayım abi. Çok kısa tabii ki, teşekkürümüzü ederiz ondan sonra tabii ki Ali Naci abi, ama bu transferin olması demek Lemina'nın ayrılacak olması mı demektir? Veyahut da Lemina'nın artık alternatif veyahut da rotasyon oyuncusu olacağını mı anlamalıyız?
1: Yani plan o yönde. Lemina'nın ayrılması ya da kalmasıyla alakalı biraz erken bunu konuşmak için. Bir hafta 10 günlük daha zamana ihtiyacı var. Galatasaray kadro niteliği olarak daha üst seviyeye çıkmayı düşünüyor ama mevcut mali şartlar, kontrat şartları buna izin verir mi? Acaba o rakamlara ya da bir üstüne Lemina'dan daha iyisini, daha gencini çekebilir miyiz diye bir görüşme trafiği var. Aslında Lemina'nın kontratı da hazır. Kontratı da yollandı oyuncuya. 3,5 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme gönderilmişti ama 10+4 kuralında federasyon ısrarcı davranınca Galatasaray biraz orada şu anda deyim yerindeyse top çeviriyor. Zaman kazanmaya çalışıyor. Eğer ki daha uygun rakamlara bulabilirse daha nitelikli bir oyuncu, o zaman oraya gider. Lemina'ya kontrat yapmaz ama tabii ki Lemina'ya şimdi bonservis vermeyeceksiniz, imza parası vermeyeceksiniz. Bu sebeple de hani Lemina'nın da kalma olasılığı hala mevcut. Ağırlıklı olarak Okan Hoca Lemina'yı şu sebeple kalsın raporu verdi. İşte hem orta sahada, hem stoperde, hem bek pozisyonunda Lemina'yı rotasyonda joker oyuncu olarak kullanabileceğini dile getirdi Galatasaray yönetimine. Şimdi o bölgede Galatasaray arayış içinde, bazı futbolcularla görüşme, maliyetleri, bonservis rakamları, bunlar üzerine çalışılıyor. Oradan çıkacak sonuca göre de bir hafta 10 günlük dilimde eğer ki Galatasaray maliyet olarak ve nitelik olarak daha iyi bir oyuncu bulamazsa, o zaman Lemina'yla 2 yıllık sözleşme imzalayacak.
0: Abi tabii ki son soru demiştim ama aklıma bir soru geldi. Çok içimde kalmasını istemiyorum. O yüzden de sormak istiyorum abi. Çok kısa. Davinson Sanchez Como ilişkisiyle alakalı bir durum var mı? Orada eğer bir ayrılık olacaksa nasıl bir, yani herhangi bir stoper adayı konuşuldu mu diye sorarak aslında son sorumu yöneltmiş olayım abi.
1: Davinson konusunda da Galatasaray aynı Manchester United gibi top satıcı rolünde, deyim yerindeyse Dünya Kupası sonrasında net bir değerleme yapmak istiyor ama ilk girişimlerde, yani turnuva başlamadan önce Galatasaray'ın aracılarla, yani menajer üzerinden gelen teklife yanıtı 30 milyon euro olmuştu. Davinson Sanchez için Galatasaray bu rakamı istiyor. Komodo Şampiyonlar Ligi'nde katılma başarısı gösterdi ve gerçekten Davinson'da çok iyi bir turnuva geçiriyor. Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergiliyor. Muhtemelen turnuvadan sonra gelecek rakama göre Galatasaray orada kararını verecek. Yoksa Davinson Sanchez'de daha yeni kontrat uzattı ve Galatasaray performansından memnun. Dediğim gibi eğer 30 rakamlarına gelirse teklif, işte o zaman bir değişim söz konusu olur. O bölgede de Van Dijk'ı çok düşündü Galatasaray. Hatta ilk görüşmeleri de yapmıştı turnuva öncesinde Van Dijk'la. Hani transfer şartlarını öğrenmek, maliyet kalemini çıkarmak için. Davinson giderse konuşacağımız isimlerden bir tanesi Van Dijk olur.
0: Peki. Ali Naci abi çok çok teşekkür ederim bir kez daha. Kırmadın bizi, geldin.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Çok teşekkürler abi. Ali Naci Küçük bizlerle beraberdi. Galatasaray konuşmaya devam edeceğiz bu arada. Yani yaklaşık şöyle biraz daha mesajlara da bakmak istiyorum. Hakan Erol'la devam edeceğiz Galatasaray tarafında. Ali Naci Küçük'ten aslında çok detaylı ve çok aslında net bilgiler aldık. Yani birazcık şu anda Galatasaray'ı kafamızda şematize edebiliyoruz. Yani şöyle, tabii ki Dünya Kupası olmasından da kaynaklı olarak ve Galatasaray'ın sezonu geç açmasından da kaynaklı olarak transferde çok fazla acele etmediğini görüyoruz ki bunun finansal olarak ileride daha iyi olacağını zaten Ali Naci Küçük söyledi. Yani belli başlı transferleri Galatasaray şu anda yapsa daha pahalıya yapacağını ifade etti. O yüzden de birazcık daha beklemenin beklendiğini ifade etti Ali Naci Küçük. John

Buran tarafıyla alakalı artık iş bittiğe yakın olduğunu, tabii ki transferde son dakika bir pürüz olabilir. Her zaman transferler %100 imzalanmadan gerçekleşti demek

0: Bilemiyorum ama Murat Bey yazmıştı. John Duran Galatasaray işini zaten aslında dolaylı yoldan Ali Naci abiye sormuş olduk. Sizin de sorunuzu yanıtlamış olduk. Şöyle bakıyorum, Halil Dervişoğlu ile birlikte bir Ahmet Spor'la bir anlaşmalı bir durum varmış. Ondan bahsetmiş. Tam bilmediğim bir konu olduğu için çok net bir yorum yapmayayım. Fenerbahçe tekrardan John Duran'a yönelir mi diye sormuştunuz zaten. O soruyu yanıtlamıştık. Yani ben hiç zannetmiyorum. Yani artık herhalde Galatasaray'da olur ki. Yani bence şöyle de yorumlamak isterim. Yani John Duran'ın birinci plan oyuncusu rolünde olması bence her takım için çok büyük bir risk. Ama birinci plan oyuncusu değil ama ikinci, yani bench oyuncusu veyahut da işte yabancı bir tabir kullanacağım ama süper yedek değil, süper sub diyelim, süper yedek diyelim, yani süper yedek rolünde maç başı mesela 30 dakika oynayan, zaman zaman Osimhen'in dinlendiği denklemde esasında belli başlı özelliklere benzeyen bir oyuncu olmasından da kaynaklı olarak sahaya sürmek bence mantıklı bir ikinci adam transferi olarak yorumlayabileceğim birisi. Tabii ki mental faktörleri bu şekilde olan bir oyuncu olmasaydı bu meblağları dahi konuşamazdık. Zaten bizim ligimizde de bu yaşta belki de gelmezdi diye yorumluyorum. Hani tabii ki gelirdi belli bir noktada ama bu yaşta biraz zor olurdu diye yorumluyorum. Şöyle bakıyorum. Eyüp Bey yazmış. Can merhaba, güzel insan, hoş geldin diye teşekkür ederim güzel sözlerinizden dolayı. Dünya Kupası'nda nice genç potansiyelleri kaparken Avrupalılar, bizim Galatasaray yönetimi birazcık yavaş kaldı demiş dinleyicimiz. Sorunlu ve problemli Duran'ı gündeme aldı. Galatasaray transferde maalesef hiç mantıklı işler yapmıyor bu sezon nezdinde demiş ve yapamayacak gibi de geliyor bana demiş. Yani tabii ki ya şöyle söyleyelim, göreceğiz yani uzun vadede ne olur ne biter göreceğiz ama ben belli takımları anlayabiliyorum. Özellikle Galatasaray tarafında sezonun çok geç açılacak olması ki Avrupa'da öneleme olmamasından da kaynaklı olarak, yani belli başlı bekleme sürecinin çok da mantıksız olduğunu düşünmüyorum. Diğer takımların bir tık daha bence acele etmesi lazım ama Galatasaray'ın bence elinde böyle bir artı, yani böyle bir kozu var. Ben göreceğiz diyelim, bakalım neler olacak neler bitecek, hepsini değerlendireceğiz tabii ki Radyo Gol mikrofonlarında diyelim. Kısa bir araya gidiyorum, aranın ardından beraberiz.
1: Can Genç'le Haber Masası devam edecek.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.

0: Galata haber masası kaldığı yerden devam ediyor. Tabii ki Galatasaray'ı konuşmaya devam ediyorduk. Halil Naci Küçük'ten çok değerli bilgiler aldık. Şimdi de tabii ki Radyo Gol yorumcularımızdan, özellikle Galatasaray maç sonu yorumcumuz, sezon içinde Hakan Erol bizlere eşlik edecek. Hakan, hoş geldin.
1: Hoş buldum Can. Herkese iyi akşamlar. Özledik vallahi biz de.
0: Hakikaten öyle. Futbolu Dünya Kupası'nda tabii yaşıyoruz, izliyoruz, keyifliyiz ama ligimizi de özledik değil mi abi?
1: Evet evet, tabii ki. Yani maç sonlarından sonra bu sıcak İstanbul yaz gününde güzel bir 15-20 dakikalık mola yaşayacağız sanırım.
0: Evet ya, birazcık tabii ki Galatasaray'ı şöyle enine boyuna konuşmak istiyorum. Çünkü yani taraftar aslında, Eyüp Bey'in mesajını sana ileteceğim. Eyüp Bey'in kastettiği şey, yani transferde biraz gecikildiği ve yani şu anda mantıklı işlerin yapılmadığını, Dünya Kupası'nda birçok yetenek var, bu yeteneklere gidilmediğini ve yapamayacaklar gibi duruyor bu sezon nezdinde bir mesajı var aslında Eyüp Bey'in. Nasıl yorumlarsın Galatasaray transfer verdi? Sence birazcık daha acele etmeli mi?
1: Can, yani şöyle, Türkiye Ligi'ndeki diğer büyük takımlara baktığımızda sezonu en geç açacak takım Galatasaray. Hı hı. Yani Fenerbahçe erken açacak elem oynayacağı için. Trabzonspor, Beşiktaş, keza Başakşehir. Galatasaray'ın şampiyonluktaki rakiplerinin sezonu erken açacak olması onları aslında daha hızlı transfer yapmaya teşvik etmesi gerekiyor. Yani ben Galatasaray'ı zaten bunu tahmin ediyordum. Özellikle Dünya Kupası gibi bir süreç, yani bir aylık bir turnuvanın olması, birçok oyuncunun da Dünya Kupası sonrasında görüşme yapmak istemesi. Çünkü yani konuşmak belki de kolay bizler için ama birçok oyuncu

0: takımıyla olan turnuvaya, turnuvaya devam, özellikle turnuvaya devam eden takımlar ve yıldız büyük oyuncular takımlarına, milli takımlarına odaklanmak istiyor ki bunu da gayet anlayabiliyorum. Çünkü bu turnuva belki de dünya tarihi, dünya futbol tarihinin en büyük turnuvası.
1: Doğru.
0: Turnuvalar yapılıyor. Yani o sebepten dolayı ben Galatasaray'ın şu an için acele etmesine yine gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın 3 veya 4 transfer ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani bu 3-4 transferin de Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde yapılıp Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ve lig serüvenine tamamen hazır olacağını düşünüyorum.
2: Peki şunu sorayım. Yani sonuç olarak fırsat transferi penceresi var. Türkiye Süper Lig takımlarının böyle bir fırsat transferi penceresi var. Oraya bir transfer bırakır mı Galatasaray diye? Senin görüşünü merak ediyorum. Bu konuda ne söylemek istersin? Yani oraya bir transfer bırakır mı?
0: Bence mutlaka bırakacaktır. Yani şöyle olacağını düşünüyorum ben. Yine Galatasaray'ın ben bir mevkisine risk atacağını düşünmüyorum. Alacaklarını alacaktır Galatasaray. Ondan sonra birkaç mevkide örnek veriyorum. Stoper yediği diyelim. Veya kanat yediği gibi mevkilerde fırsat transferi bekleyebilir. Bu da gayet doğaldır. Her sene bu şekilde oluyor. Çünkü işte Galatasaray Osimhen'i bu şekilde aldı. Tabii her sene bu olacak diye, her sene sizin aldığınız Osimhen düşecek diye, Osimhen ayarında veya bir tık altı üstü oyuncu düşecek diye tabii ki de bir kural yok. Bu da bir risktir. Ama özellikle Galatasaray özelinde demiyorum bunu. Genelde bizim Türk takımlarımız bunu yapıyor. Yapması da aslında bir nevi gerekiyor. Çünkü bize transfer diğer ülkelere göre biraz geç kapanıyor. 1-2 hafta kadar. Yani bu da bence kulüpsüz kalan veya anlık olarak kulübüyle sorun yaşayıp kesiş yapmak isteyen veya kulübünün elinden çıkartması gereken oyuncuları da Türkiye pazarında değerleneceğini, burada uygun kulüp bulabileceğini düşünüyorum.
2: Peki, yani şunu da sormak istiyorum. İster istemez artık çıta çok yüksekte Galatasaray tarafında. Sonuçta Osimhen gibi bir ismi bonservisle Galatasaray kadrosuna katmıştı. Yine bir süperstar beklemeli miyiz yani Galatasaray? Böyle bir kişiye gider mi? Bruno Fernandes konuşuluyor ki aslında turnuva sonu görüşelim dendiğini duyduk Ali Naci Küçük'ten. Yani Galatasaray taraftarı bir süperstar daha beklemeli mi? Bunun yorumunu senden alalım.
0: Yani öyle, bence bu süperstar olacaksa Galatasaray için, yani benim kendi bu tabii ki bir duyum veya başka bir şey değil. Bu olursa stoper mevkinde bence Virgil van Dijk olur.
2: Yani Gelin Hacı abi de bahsetmiş.
0: Yani şu an bence yani dediğim gibi hiçbir şekilde bir duyumum vesaire yok ama hani bu transfer %5-10 da olsa işte o ihtimal Galatasaray bunu kovalayacaktır. Yani ben Bruno Fernandes ihtimalinin kendi şahsi penceremden çok ihtimalli olduğunu düşünmüyorum. Yani ancak oyuncunun Manchester United tarafıyla bir sorun yaşaması gerekiyor. Çünkü Manchester United bu sene Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. Yani oyuncunun Manchester United'dan ayrılması için bir sebep görmüyorum ben.
2: Tabii Vidasis Kral oldu sonuçta.
0: Evet, yani hani United Avrupa Ligi'ne veya Konferans Ligi'ne veya hedefsiz Avrupa'da herhangi Avrupa Ligi'nde herhangi bir hedefi olmayacak şekilde sezona başlayacak olsaydı eğer, evet Bruno Fernandes'i Manchester'dan çıkartmak kolay olacaktı. Ama zaten Bruno Fernandes bildiğim kadarıyla Premier Lig'in de en büyük kontratlarından birine sahip.
2: 12 milyon poundmuş abi. Ali Naci Küçük öyle söyledi. Galatasaray'dan da beklentisi 20 milyon euroymuş.
0: Yani ben oyuncunun bir kere hani bunu kendi şahsen yıllık 20 milyon euro Bruno Fernandes'e verilmesi tarafında değilim. Yani çok yani hemen hemen çok çok çok çok nadir birkaç oyuncu için bunu hani verilebilir diye söyleyebilirim. Yani ben de burada Fernandes'e zaten 14-15 hadi maksimum diyeyim. Bu fiyatlara da Türkiye'ye Manchester United'ı bırakıp geleceğini düşünmüyorum. Dediğim gibi ama eğer ki Manchester United bir Avrupa UEFA Avrupa Ligi'nde veya Konferans Ligi'nde olsaydı bu dediğin gerçekleşebilirdi.
2: Peki, yani şimdi tabii ki forvet arkasını konuşurken Bruno Fernandes'in yanında Can Uzun ismi de konuşuluyor. Sana göre Can Uzun ne katar Galatasaray'a? Ne düşünüyorsun? Can Uzun transferi olmalı mıdır? Sonuç olarak 10+4 kuralından da kaynaklı olarak Can Uzun ismini de bir sormak istiyorum. Nasıl yorumlarsın?
0: Yani gerçekten şöyle, yani 16-4 kuralı için gerçekten biçilmiş kaftan diyebiliriz Can Uzun için. Ben oyuncuyu çok beğendiğim bir oyuncu. Ama zikredilen tabii ki 50-60 milyon euro'lar bana göre fazla. Yani iyi bir oyuncu gerçekten. Yaşı da daha henüz genç. Önünde
2: Çok uzun yıllar var.
0: Eminim ki uzun yıllar, uzun bir güzel bir kariyer olacağını düşünüyorum ben Can Uzun'un. Ama yani bu zikredilen rakamların daha yüksek olur. Ama Galatasaray'ın 36-5.

0: 35 milyon euro gibi rakamlar. Hani maksimum diyeyim 40 milyon euro, hani belki bonuslarla vesaire tutabileceğini düşünüyorum bu transfer için. Ama tabii ki de bonservisten bağımsız değerlendirirsem 16-4 profil için bence çok mükemmel bir oyuncu. Galatasaray'ın da bence istediği profil. Daha önce Dries Mertens'in rolünü üstlenebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Benim bugün de gördüğüm birkaç haber vardı.
1: Lütfen paylaş abi.
0: Ne kadar şey hani %100 gerçekten tabii ki bilmem. Martin Ødegaard ismi Galatasaray yazılıyor şu an bildiğim kadarıyla. Hani Martin Ødegaard da bence çok, yani şu an belki 2 sene önceki Martin Ødegaard değil ama bence hala elit seviyededir. Forvet arkası 10 numara olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın da bence yine çok rahatlatacaktır. Tabii kural için olmasa da ben Galatasaray'ın yine kuralı bir şekilde kendi içinde veya birkaç mevkide 2003 doğumlu ve 6 oyuncularla bir şekilde idare edeceğini düşünüyorum. Özellikle
1: John Duran mı demeliyiz geçen, hocam? John Duran mı diyoruz?
0: İsmi geçen John Duran'la ilgili, yani birçok kaynak zaten oyun Galatasaray ve John Duran'ın anlaştığı, sadece şu an için kulübüyle pazarlıklar yapıyor sanırım. Bildiğim kadarıyla da kulübüyle de satın alma opsiyonu Galatasaray ekletmek istiyor bu transfere. Ve biraz daha o satın alma opsiyonunu düşürmek istiyor Galatasaray. Yani sanırım 25 milyon euro seviyeleri, 15 ila 20 milyon euro seviyelerinde bir satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. Ama tabii Al-Nassr kulübü bunun biraz daha üstünde bir rakam talep ediyor diye biliyorum. Yani bu transferde olursa Galatasaray'ın çok rahatlayacaktır. Osimhen arkası John Duran bence çok iyi olur Galatasaray için sezon başlangıcında. Ki John Duran'ı dinleyicilerimiz de bilir ki Aston Villa'da da bu rolle aslında parlamıştı.
1: Değil mi? Olivier Watkins'in arkasında.
0: Evet, direkt bir kombi oyuncusu olarak değil, sonradan girdiği maçlarda yarattığı farkla adını duyurmuştu. Hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi seviyesinde. Ben bir laf vardı ya, kafaya takmış bir Swiss Sniper.
1: Evet, evet.
0: John Duran da bence, çünkü yeteneklerine hiçbir şüphem yok benim oyuncum. Fenerbahçe'de oynarken hiçbir şüphem yoktu ama disiplin sıkıntıları, sorunları olan bir oyuncu yani. Ama bunu da tabii ki henüz yaşı genç oyuncunun ve önünde bence uzun bir kariyer var. O da artık bu yanlıştan ve bu sorunları geride bırakarak kendine temiz bir sayfa açmak isteyecektir. Çünkü Galatasaray'da direkt şampiyonlar yerine giden bir takım.
1: Peki şunu sorayım. Noah Lang sence tekrardan alınmalı mı? Ya da kiralanmalı mı? Ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
0: Ben çok isterim. Yani oyuncuyu da beğeniyorum bu arada. Oyuna katkısını da beğeniyorum ama 16-4 kalınla bana pek gerçekçi gelmiyor.
1: Yani mesela Napoli kulübü bir anda Galatasaray'a dese ki 15 milyon euroyu biz kabul ediyoruz bonservis olarak. Siz Noah Lang'ı almak ister misiniz dese Galatasaray kulübü nasıl reaksiyon verir? Hakan Erol orada tercihini nasıl kullanır diye bunu da sormuş olayım.
0: Yani 15 milyon euro Noah Lang gibi bir isim için bence bedavadan biraz pahalı diyebilirim. Ama yine Galatasaray bunu direkt kabul edemeyecektir bence. Yani direkt kabul ediyoruz, alıyoruz, hemen imza atalım sürecine geç. Çünkü gerçekten yani 16-4 kralı Galatasaray haricinde Fener, bence en çok Galatasaray Fenerbahçe'yi zorlayacak.
1: Katılırım. Yani birazcık Trabzonspor burada avantajlı gibi gözüküyor. Haricindeki tüm kulüplerde sıkıntı var.
0: Ama ben Trabzonspor'un yerli, tabii ki onlar da şu an yerli yatırım yapıyorlar yeni transferlerle beraber, ama yerli oyuncu kalitesinin Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kadar üst seviyede olduğunu düşünmüyorum.
1: Katılırım.
0: Yani bu benim düşüncem. Tabii ki lig şampiyonluğu içinde hem yabancılarımızın hem yerlilerimizin bence üst seviyede olması gerekiyor. O yüzden Trabzonspor bir yarışmacı olacaktır. Evden Trabzon'u ufak bir dokunmuş olayım. Yani onlar yine yarışmış olacağını düşünüyorum ben, ama şampiyonluğun yine bir Galatasaray'la Fenerbahçe arasında ben daha sezon transferler yapılmadan, başlamadan.
1: İki başlı bir lig mi bekliyorsun gelecek sezonda yine?
0: Evet, ben iki takımın yine ayrılacağını, belki Trabzon'a Beşiktaş biraz daha yakın giderler. Geçen sene Trabzon'un yaptığı gibi Beşiktaş da oraya dahil olabilir, ama ben yine iki takımın kadrolarının, Trabzon ve Beşiktaş'ın iki kat diyeyim, hani 2-3 kat önde olacağını düşünüyorum yine.
1: Son sorumu soracağım, sonra da zaten teşekkürümüzü ederiz Hakan Erol'a, bütün dinleyicilerimiz adına da ben de teşekkür ederim tabii ki sana, ama şimdi 6-8 bağlantısını hiç konuşmadık. Oraya bir orta saha oyuncusu alınması konuşuluyor Galatasaray'da, hatta 3 tane isimle görüşüldüğünü ifade etti Ali Naci Küçük. Bir ismi de zaten bütün medya şu anda biliyor, Oge Çukwu isminden bahsediyoruz, Burnley'de küme düşen oyuncudan bahsediyoruz.
2: 6

0: 8 bağlantısında oynayabilecek oyuncular konuşuluyor. Sara var, Torreira var, Lemina var. Dördüncü bir oyuncu ne kadar gereklidir? Veyahut da buradan bir ayrılık mı olması gerekir ki Galatasaray'ın böyle bir oyuncuya yönelmesi için sana göre? Ve o oyuncu, eğer bir 6-8 bağlantısında bir oyuncu Galatasaray ilgileniyorsa, sadece bunu Ogeçukwu nezdinde söylemiyorum, daha doğrusu sormayacağım sana, ama nasıl bir profile gitmelidir Galatasaray?
1: Yani şöyle, bildiğim kadarıyla Galatasaray Lemina'yla kontrat yeniledi. Tam bir resmi bir çıkan yapılmadı.
0: Tam o yapılmadı. Şöyle, onun detayını paylaşalım. 3,5 milyon eurodan 2 yıllık bir kontrat hazırlandı, ancak 10+4 kuralından dolayı şu anda nihai bir açıklama yok diyelim. Topu sana atayım abi.
1: Anladım. Yani dediğim gibi yine Galatasaray bence zaten şu anki oradaki transfer operasyonu Lemina'dan bağımsız yürütüyordur. Yani oradaki Lemina'nın kalıp kalmayacağıyla alakalı bir durum değildir. Ben yine Torreira ve Lemina'nın takımında kalacağını düşünüyorum, ama oraya ekstra bir oyuncunun dahil olacağını. Bu isim bence 2003 doğumlu ve altı olabilir.
0: Niaga gibi yani biraz.
1: Kadarıyla, Brighton'dan Baleba ismi var Galatasaray'da. Carlos Baleba, ama tabii ki kulübü de düşük rakamdan zikretmiyor.
0: Yani.
1: Galatasaray şartlarını sormuş sadece Baleba'nın, bildiğim kadarıyla. Tam bir klasik altı numara o da. Galatasaray için de tam upgrade dediğimiz hep senle Lemina'nın öyle bir versiyonu olabilir Galatasaray'da. Yani oraya o şekilde bir oyuncu olabilir. Ben tabii ki şeyi de istiyordum. Tam 6 numara veya daha çok 8 numara o. Keprem Turam'ı çok Galatasaray'a yakıştırıyorum ben.
0: Kimi bir kez daha alabilir miyiz? İsmi duyamadık.
1: Keprem Turam'ı.
0: Keprem Turam. Juventus oyuncular.
1: Evet, ama orada sanırım bir de oyuncunun hem yani İtalya'dan futbolcu almak bence çok zor. İtalya liglerinden bonservisi. Özellikle oynayan oyuncuyu almak çok zor.
0: Doğru.
1: Turam ailesinin sanırım Türkiye düşüncesi şu an için yok diyorlardı. Tabii Türkiye transfer gündeminde biraz yıllık maaş veya imza parası attırıldığında her şey olabiliyor. O ayrı.
0: Tabii,
1: bir şey.
0: O ayrı. O ayrı. Çok haklısın.
1: Ama yani Keflan Turan ismi var ve Galatasaray'a çok yakıştırdığım, hem savunma yönüyle hem top dripping yetenekleriyle çok beğendiğim bir oyuncu. Galatasaray yine bu tarzda profillere gireceğini düşünüyorum. Ama öncelikle tabii ki yani Lemina'da bir kontrat yenilemesi yapılacaksa Sara'nın da kaldığı durumda Galatasaray'da, Galatasaray 1-6 numara alacaktır bence. Ama Sara'nın da bitmesi halinde Galatasaray 1-8 numara yapacaktır.
0: Peki savunma dörtlüsünü de sorayım son olarak. Savunma dörtlüsünde olası bir ayrılıkta diyelim. Mesela Roland Schallai'ye de bir ilgi olduğu konuşuluyor Premier Lig tarafından. 20 milyon euro civarlarında bir beklentisi var Galatasaray kulübünün ve sağ bekte öyle bir durum olduğu koşulda Singo'nun da varlığını tabii ki hatırlatalım bir kez daha. Lakin oraya nasıl bir hamle olur? Veyahut da stoperde sonuçta Davinson Sanchez konusunda Komo'nun bir ilgisi var ve 30 milyon euro beklentisi var Galatasaray'ın. O zaman stoperde nasıl bir hamle bekliyorsun ki aslında biraz Van Dijk'ı tabii ki işaret ettik, ama yine de sormak isterim, nasıl bir profil ister Hakan evet, Erol? Senin futbol görüşün nasıl bakar?
1: Davinson örnek verdim. Davinson takımdan ayrıldığında bence Galatasaray'ın kadının hazır olması gerekiyor. Yani şu andan Galatasaray'ın Davinson Sanchez'in ikamesini bulmuş olması gerekiyor ki Komo'dan Davinson'u çıkartacak teklif geldiğinde Galatasaray'ın da orada hızlı hareket etmesi gerekiyor. Yani elbette de Van Dijk'e gidecektir Galatasaray. Ben Davinson Sanchez'den bağımsız da bunu yapacağını düşünüyorum.
0: Bak, yani bu çok önemli bir habermiş.
1: Evet. Varken de, çünkü Van Dijk'ı bugün siz sol stopere veya sağ stopere koyduğunuzda her iki taraflı çok rahat oynayabilen.
0: Çok doğru.
1: Bence hala dünyanın en iyi 2-3 stoperinden bir tanesi Roger Van Dijk. Çıkartmak tabii ki çok zor Liverpool'dan onu. Ama futbol nelerin olduğunu görüyoruz. Galatasaray'ın ilgisi olduğu açık malum. Yani bunu sen ben söylemiyoruz.
0: Evet tabii canım. Tabii canım.
1: Yani herkes söylüyor. O yüzden yani o şekilde olacağını düşünüyorum. Stoper mevkisinin Galatasaray planlarının en azından hazır olduğunu düşünüyorum. Bek olarak da sağ bek özelinde yani Galatasaray'ın şu an elinde bir Singo var. Ve Singo'dan ne alacağı şu an kim belirsiz.
0: Doğru.
1: Bir turnuva geçirirken bence yani İzfiliş'in iki maçını da izlemiştim sakatlanmadan öncesini bunun. Gerçekten çok üst seviyede bir iki performansta Singo'nun performansı.
0: %100 çok beğendim ben de bu arada.
1: Evet, ama işte oyuncunun da işte sakatlık problemi gerçekten Galatasaray için büyük bir sorun. Yani bugün Şalay'a gittiğimde biz oraya Singo'ya emanet ederiz düşüncesinin ben Galatasaray teknik heyetinde soru işaretiyle karşılaşacağını düşünüyorum.
0: Hmm. Yani oraya bir hamle gelecektir diyorsun sen. Yani hem Singo ve...
1: Tabii Şalay kalmadı şeyde, senaryoda. Oraya mutlaka hamle gelecektir canım yani. Gelmem ihtimalinin ben olmadığını...
0: Nasıl bir profil gelir peki? Yani biraz daha ofansif bir bek mi beklemeliyiz, yoksa stoperden kırma bir bek mi beklemeliyiz? Çünkü sonuçta Singo transferi de yapıldı. Bir sağ bek transferi olarak aslında stoperden kırma bir oyuncu. İki bölgeyi de oynayabilen bir oyuncu tarzına gitti Okan Hoca. Yani olası bir Şalay ayrılığında sence doğrusu nedir? Nasıl bir profile gidilmelidir?
1: Öyle yani Şalay'a yakın oyun, sağ bekten oyun kurabilen, ayağı iyi, biraz daha hücumcu, savunma becerisi, yani çok zaten bu tarz oyuncuların savunma becerisi üst seviyede olmaz yani. Bir ara dünyanın en iyi sağ bek eden Alexander Arnold'un bile savunması
0: tabii her zaman sol arkaya her zaman o toplar atılırdı yani.
1: Evet yani bu olacaktır, büyük takım sağ bekiyseniz zaten bunlar yaşanacaktır. Yani benim kafamdaki şey, Galatasaraylılar iyi bilir, biraz daha gelişmiş Mariano diyeyim.
0: Güzel.
1: Ayağı iyi, hücuma çıkan, iyi ortalar kesen. Ben çok beğendim Mariano'yu.
0: O dönemin kadrosunda parlayan isimlerdendi.
1: Evet evet, yani çok çok temiz ayağı. Ben ayağını çok beğendim Mariano'nun. Çok oyun zekası da üst seviyedeydi bence Galatasaray'da. O dönemde Galatasaray çok fark yaratan bir oyuncuydu geldiği dönemde. Tabii ki Galatasaray'ın şu anki mali şartları o dönemin üzerinde. Galatasaray yine o tarzda ve hücuma dönük, gayet isabetli ortalar yapan, pas alışverişinde Galatasaray'ı üst seviyeye çıkaracak bir sağ bek profiline gidecektir. Singo'nun tam tersi olarak diyelim aslında. Çünkü zaten Singo gibi belinizde bir oyuncu varken yine bir Singo daha almanın hiçbir anlamı olduğunu düşünüyorum.
0: %100 katılırım. %100 katılırım. Yine de sormak istedim. Peki. Hakan Erol, çok çok teşekkür ederiz abi.
1: Ben teşekkür ederim Can. Çok keyifliydi yine her zamanki gibi.
0: Özlemişiz abi. Görüşmek dileğiyle.
1: Görüşmek dileğiyle en kısa zamanda. Haydi, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Evet, Hakan Erol bizlerle beraberdi. Çok kısa bir araya gidiyorum. Aranın ardından Aytekin Akay'la Trabzonspor'u konuşacağız.
2: Can Genç'le Haber Masası devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.

0: Evet, bir telefon bağlantımızda ufak bir sıkıntımız varmış. Tabii ki bunu giderdiğimiz anda Trabzonspor tarafıyla ilgili Aytekin Akay'a bağlanacağız. Eğer yapabilirsek o şekilde yaparız. Öteki türlü dinleyici mesajlarıyla biraz aslında karma bir sona doğru, son yarım saate doğru ilerleriz. Ama tabii ki Trabzonspor hakkında konuşacaksak şu anda birinci madde, birinci gündem sıcak transfer, ona ana transferi. Yani ben açıkçası birçok futbol severe göre biraz Onana'yı pozitif yorumlayan taraftayım. Şunu söylemiş olayım, yani evet, Manchester United performansı Onana'nın çok çok sıkıntılı bir performanstı. Yani benim de izlediğim bütün Manchester United maçlarında, yani bütün demeyeyim ama birçok maçta çok radikal hatalar yaparak saç baş yolduran bir Onana görüyorduk. Ancak ben Trabzonspor'da bunun tersi olduğunu düşünüyorum. Yani evet, bir iki tane maçta yine Onana belli kesimleri çok çok sinirlendirdi. Bu çok doğru ama bütün olarak baktığımız zaman Trabzonspor formasıyla bence iyi bir uyum yakaladı Onana. Yani tabii ki bir derbi maçıydı. Şu anda çok net hatırlamıyorum maçı ama bir derbi maçında yediği bir hatalı gol vardı. Herkes tabii ki vitrin maç olduğu için işte Onana yine başladı şeklinde yorumlamıştı ama yani burada dakika skor programlarında sizlere yani o kadar fazla Trabzonspor maçı sundum ki yani çok fazla izleme fırsatım oldu benim de. Onana'yı bazı günlerde ipten aldı. Yani çok fazla vitrin maçı olmayan karşılaşmalarda aslında biraz da öne çıkan bir performans görmüştük bence Onana'dan ki ister istemez yani Onana'dan, daha doğrusu Uğurcan'dan sonra hangi kaleci gelecek olsaydı bile kim gelseydi de çok net bir şekilde çok büyük bir başarıya gidebileceğini ben düşünmüyordum. Çünkü çok figür bir ismin yerine gelen bir isim. Her zaman bir acaba yaratır kafada, acaba soru işareti bırakır kafada. Onana'nın ben bu anlamda iyi bir replacement diyelim, yerine alınmış kimse olduğunu düşünüyorum. Ki yani anlaşma şartları da bana göre çok çok mantıklı. Evet, Trabzonspor'un bütçe konusunda oyuncu maaşlarında çok daha düşük olduğunu söyleyelim İstanbul takımlarına göre. Ve 3,5 milyon euro aslında Trabzonspor'un maaş skalasında çok yüksek bir rakama tekabül ediyor. Ancak yani mevcut şartları, oyuncunun geçmişini ve oynadığı kulübü de düşünürsek, yani 3,5 milyon euro maaş, 2 milyon euro imza parası, 1 yıllık bir anlaşma için bana mantıklı geldi. Ben doğru bir hamle yaptığını düşünüyorum Trabzonspor'un Onana kısmıyla alakalı. Tabii ki yerli transfer çalışması da var ki çok beğendiğim bir alternatif oyuncu olarak gördüm. Metehan Mimaroğlu'nu aldı Trabzonspor. Ki Gençler Birliği maçlarında da olabildiğince zaten burada yayınlarımızı yapıyorduk. Çok fazla dakika skor programı Gençler Birliği nezdinde bana da denk gelmişti ve yani izlediğim kadarıyla benim çok beğendiğim bir oyuncu. Zaten çok net bir şekilde rotasyonda olabilir gibi yorumladığım birisiydi ki Aytekin abiyle de şu anda bir mesajlaştık. Hepsini soracağız. Hatta Onana'yla başlarız. Aytekin abiyle ben de kendisini arıyorum. Kendisini de yayına bağlamış oluruz. Aytekin abi de bizlerle. Şimdi birazdan zaten kendisine sözü veririz. Ben tabii ki ilk etapta Onana transferini kendi nezdimde yorumlamıştım ama Aytekin Akay Trabzonspor hakkında belki de benden 10 kat, 20 kat, 50 kat çok daha fazla şey bilen birisi olduğu için onu yorumlaması çok daha doğrudur. Aytekin abi hoş geldin.
1: Yayınlar, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Aytekin abi, şimdi tabii ki başlangıçta ben biraz Onana'yı kendimce yorumladım. Pozitif yorumlar yaptım ben. Birçok belli kesimlerde tabii ki eleştiriler de var. Onana mı yine şeklinde eleştiriler var ama ben biraz pozitif yorumladım. Aytekin Akay nasıl bakar? Onana transferine, anlaşma şartlarını ve yani bir yıllığa kiralık olduğunu okuyoruz. 2 milyon euro imza parası, 3,5 milyon euroluk bir maaşı olduğu yazıyor. Aytekin Akay nasıl yorumlar Onana transferine, daha doğrusu kiralık anlaşmasını diye bir kez daha sormuş olalım.
1: Şimdi futbolu sevenler, stadyuma gidenler, maçları takip edenler falan falan, hepimiz öyleyiz. Aslında en birinci şapkamız futbolu sevmemiz. Şimdi futbol sever olarak gazeteciliğimizi, yazarlığımızı, medyacılığımızı bir yana bırakırsak tabii ki hepimiz istiyoruz ki Onana gibi oyuncular, sporcular futbolumuzda olsun, ligimizde olsun, ligimizin her anda marka değeri dediğimiz o tırnak içinde bir şekilde böyle oyuncular geliyor, artmıyor ama marka değeri artsın, futbolumuza katkı versin, 3 tane 5 tane kaleci yetiştirsin, onlara rol model olsun. Fakat Trabzonspor gibi kulüpler bence, bana göre böyle tamam evet çok para verip bu tarz oyuncular almamalılar. Neden? Çünkü bunların maaş yükü, şimdi imza parası hani bonservisi yok, kiralama bedeli yok ama imza parası var. Şimdi biz bu imza parasını da muhtemelen o imza parasını da her yıl hani şey olsun diye, yıllık ücreti fazla görünmesin diye yıllık ücreti muhtemelen imza parası gibi bir şey uydurmuşlar oraya. O tarz oyuncuların imza parası şusu busuyla inanılmaz bir şey yapıyor. Doğal olarak ben yani evet, kaleci olarak ilk geldiği zamanlar, ilk geldiği dönemlerde çok eksiği vardı. Çok eksik bazı maçlarda gerçekten Trabzonspor'a puanlar kaybettirdi ama Türkiye Kupası'nı da ona aldırdı. Şimdi bu anlaşma yapıldı. Biz bu anlaşmadan geri dönemeyiz. Ya, bu bitti ama bir sene izleyeceğiz ona alayı. Ama ben olsaydım böyle en azından ligden yerli bir kaleciyle Muhammed Şengözer gibi ya da Altay Bayındır gibi bir kaleciyle devam ederdim. Bu maliyetlere çıkmazdı. Bu maliyetleri asla görmezdi. Doğal olarak da yerli bir kaleci olmuş olurdu. Trabzonspor hani evet, bildiği kaleyi bildiği bir adama, bildiği bir oyuncu, bir sporcuya seçsin etmiş oluyor ama maliyet yükü, yani 2 milyon imza parası dediğiniz zaman az bir para değil. Çok bir para. Yani yıllık Trabzon'a maliyeti bu oyuncunun bir şampiyon

0: şampiyonluk primi kadar. Bakın şampiyonluk primi 8 milyon civarı. İlk kez şampiyon olursanız siz 8 milyon civarı. Ama ona alanın size maliyeti de 5,5 milyon. Yani siz şampiyon olursanız ona alanın parasının 3'te 2'sini anca çıkarabiliyorsunuz. Şimdi bu maliyet hesabı taraftarın umurunda olmaz. Ama biz gazeteciler, biz medyacılar, biz bu işe kafa yoranlar uzun yıllardır bu işlere ister istemez kafa yoruyoruz. Taraftar şöyle bakar, bana hani benim cebimden mi çıkıyor? Aslında totalde işte taraftar şey alsın, kombine alsın. Şimdi başkan ne diyor? 2000 kombine satıldı, 3000 kombine satıldı, 4000 forma, daha forma yerlerde sürünüyor, yeni formalar çıktı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş formalara sarılıyor, klaplarda sıra oluyor. Trabzon'da böyle bir şey yok. Şimdi siz bu paraları formalarla falan çıkaramazsınız. Ama şimdi bundan sonra neye bakmak lazım? Bu artık alındı. Bol bol forma almamız lazım ve bol bol kombine almamız lazım ki başkana destek olalım. Ama bu transferi hiçbir şekilde paylaşmadığımı da söylemek istiyorum. Ya şöyle olarak ya desteklemiyorum. Alınmış artık, yapacak bir şey yok.
1: Peki abi, tabii ki Trabzonspor'da transfer çok çok hızlı bir şekilde esasında devam ediyor. Hatta birçok isimle de anlaşıldı. Yani birçok takımın aksine Trabzonspor erkenden kadrosunun en azından ana hatlarını kurmaya başladı dersek yanlış olmayacaktır. Muçi transferini soracağım, Saviolo transferini ve Cabral transferlerini soracağım. Çünkü bonservis bedeli ödenerek alınan transferlerdeki görüşünü çok çok merak ediyorum Aytekin abi. Cabral transferi, yeşil burun adalı bir bek oyuncusu, Muçi'yi zaten hepimiz tanıyoruz ve Saviolo kenarlarda oynayan kanat oyuncusu. Bu oyuncular Trabzonspor'a neler katar diye sormak istiyorum öncelikle.
0: Şimdi Dünya Kupası'nda da izledik kadrolu. Birkaç maçı, onu olayı da izledik. Aşağı yukarı Trabzon bir 11 yaptı yeni transferlerle. Rotasyon oyuncusu da aldı. Her ne kadar rotasyon oyuncusu dediğimiz sonradan oyuna giren oyuncu var ya da işte dinlendirdiğin zaman aynı performansı verecek oyuncular ve aynı kalitede değiller. Alınan oyuncular için söylüyorum. Metehan olsun, işte Kaba Sakal olsun, birkaç oyuncu daha var.
1: Malinowski yazıyor, Samet Akaydın, Thierry Karadeniz.
0: Evet, Malinowski direkt oynar. Şimdi Bouchard'ı biraz daha böyle fiziğimizi güçlenirse, olay etkisi yaparsa, olayı da iyi bir paraya başkan okutabilirse, çok çok bu şahiliyle onun yerine monte edebilirse Fatih Hoca, yeni bir olayı kazanmış oluruz. Ama şu var, hani Trabzon geçen seneye göre hani çok fazla, ben çok oyuncu transferine her zaman karşı oldum. Futboldan öğrendiklerimden biri de bu. Yani siz eğer bir sezonda bir iskelet kadro, bir omurga kurmuşsanız o omurgayı çok fazla oynatmayacaksınız. O omurgaya böyle bir dokunuş yapmanız lazım. Şimdi Trabzon'un kanat oyuncusuna ihtiyacı var. İki tane kanat oyuncusu. Stoperi var zaten. Şimdi Savic var. Vivi var. Hadi bunlar olmasa şeyi aldı.
1: Samet Akay.
0: Spor'dan Samet'i aldı. Orada işte Batakov'un dönüşü gecikti. Trabzon'un defansa alternatifi var. Ama açık anlamında sağ ve solda alternatifi yok. Buralara yatırım yapsaydı, yaptı sayılır. Malinowski deneyimli, tecrübeli oyuncu. Tamam, ona da hani hadi o da idare eder ama ben çok fazla böyle yerli takımın 8-10 oyuncuyla doldurulmasını doğru bulmadım. Bununla beraber Onaçu iyi, güzel. Augusto'yu iyi paraya verdi. Güzel bir yol bulmuştu, güzel bir model üretti aslında son birkaç yılda. Yani Scout'taki o arkadaşımız, kardeşimiz Eren, çoğu oyuncu o buldu olayı.
1: Eren çok başarılı hakikaten. Çok başarılı.
0: Onu güzel işleri yapıyor. Şimdi onun şimdi tabii Trabzon'da bu tarz şeyler dışarıdan da biri olunca pek istenmeyebilir. Trabzon'un merkezinde de böyle bir tavır ve tarz vardı. Şimdi bu çocuk Trabzonlu değil, dışarıdan geldi. Ama başarılı, yapsın işte işini, bırakın. Buluyor, yapıyor, ediyor. Bak, sana para kazandırıyor. Alternatif üretiyor. Seni Bir de bir model çıkarıyorsun. Alıyorsun 2'ye, 3'e, 5'e. Ona 15'e, 20'ye satıyorsun. Her türlü kardasın. Şimdi bu yol devam etseydi iyi olurdu. Ama şimdi siz bir oyuncuyu ne güzel 3'e alıp 15'e satmışsınız ama gelen para ne olmuş? Altyapıya mı harcamışsınız? Hayır. Başka bir şekilde mi nokta bir oyuncu mu almışsınız? Hayır. Ne yapıyorsunuz? Ya bir kaleciye bu bütün parayı gömüyorsunuz. Bu anlamda satarken iyi, alırken iyi değil diye düşünüyorum. Yerli oyuncular yani rotasyon olarak olur. Çünkü Avrupa'da var. Trabzon Avrupa'da da oynayacak bu sezon.
1: Doğru.
0: Onun için alternatifli bir kadro yaratmaya çalışıyor Fatih Hoca. Ama işte hani bir üst sınır olması lazım Trabzon'da.
1: Hmm.
0: Hatta bakın Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Samsunspor, Göztepe bunlar yapmıyor bu işleri de. Trabzon biraz bu üst diyecek ki benim üst sınırım 5 milyon euro. Onun üzerine çıkamıyorum. Yani bir oyuncunun bana yıllık maliyeti 5'i geçmemesi lazım. 3'ü geçmemesi lazım. Gibi gibi. Bir de burada maaş dengesizliği takım içinde çok büyük sıkıntılar yol açar. O sezon içinde çok belli olur. Yani bir alan adamla 5 alan adam aynı topu oynamaz söyleyeyim. Bir alan adam keyfine bakar. Antrenmanda düz koşuyu bile küçük adımlarla yapar. 5 alan adam koşsun der yani. Ben futbolcu olsam ben de öyle bakarım. Onun için bu maaş dengesizliğini de gözetmek gerekiyor. Onana 5,5 milyon alacak. Bence yani Ederson geçen sene korkunç bir ücret alıyordu.
1: Doğru.
0: Fenerbahçe'de.
1: Doğru.
0: Yani dünyada herhalde ilk 5'teydi ya da ilk 10'daydı kaleci olarak.
1: Avrupa'da abi en çok kazanan ikinci kaleciydi Ederson.
0: İşte yani bu tarz benim anlamadığım Türkiye'de tabii biz yurt dışından bu oyuncuları gelirken oradaki bize bu oyuncuları satan ya da kiralayan takımlar ne yapıyor diye hiç bakmıyoruz. Yani bunlar oyuncu yetiştiriyor, bunlar yetiştirip satıyor. Benfica örneği var, Dortmund örneği var, başka ülkelerde de başka örnekler var. Oyuncular yetiştirip parlatıp bize satıyor ve sistemlerini bir görmemiz lazım. Yani Avrupa'da 500 bin euro oynayacak oyuncu geliyor. Biz de Türkiye'de bizim Türk kulüpleri de paraları saçıyor. Ondan sonra borçsuz kulüp diyorlar. Yalan diyorlar. Öyle bir dünya yok. Borçsuz kulüp yapamazlar. Kimse bunu yapamaz. Borçsuz kulüp olursa herkes oralara aday olur ve başkan olur vesaire. Ama kulüpler borç batağında, hükümet, devlet önce bir aba gösteriyor, bir sopa gösteriyor bu altından, sonra geri vite satıyor çünkü kimse kulüpleri karşısına almak istemiyor ama bunun bir sınırı olması lazım. Trabzon gibi kulüpler 5-6 milyon bonservis, daha fazlası alınan oyuncularda da bu oldu biliyorsunuz.
1: Doğru.
0: Bu tarz 5'i geçmemesi lazım. Böyle bir sınır belirlemesi lazım ama biz şimdi bunları şimdi bizi dinleyenler diyecek ki ya bu ne acayip, finans muhasebe. Ama başkan da bunu yapıyor zaten. Başkan da sürekli televizyona çıkınca birinci cümlesiyle ikinci cümlede ne diyor, kombine mi satılmıyor diyor. Kimse diyor maça gelmiyor. Takım iyiyse maça geliyorlar, iyiyse gelmiyorlar. Forma almıyorsunuz diyor. Başkan bu işin tabii ki ekonomisini yapmak zorunda.
1: Şüphesiz.
0: Ama ben şunu da görüyorum. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ta ne kadar kötü giderse gitsin kulüp başkanları hiçbir şekilde forma satılmıyor, kombine alınmıyor demiyor. Neden? Çünkü bu üç kulüp Türkiye'nin işte büyük kulüpleri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ta bu tarz sorunlar olmuyor. Trabzon'da oluyor. Demek ki sen de ne yapacaksın? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın yaptığını yapmayacaksın. Böyle 10-15 milyon, 20 milyon bir kaleciye o kadar para vermeyeceksin. Augusto örneğinde olduğu gibi bulup getireceksin. Scout'taki o arkadaşımız
1: biraz alsat modelini vurgulamaya çalışıyorsun abi.
0: Başka şey yok. Trabzon böyle yarışıyordu eskiden. Yine Trabzon yine böyle yarışıyor. Dediğim gibi o modeli keşke devam et. Yani satarken iyi. Yani bulmak, almak, oynatmak, satmak iyi. Ama alırken yani oyuncu katarken de bonkör davranıyor. Satarken de iyi satıyor ama oyuncu alırken biraz daha eli sık olması lazım başkan.
1: Aytekin abi son bir soru sormak istiyorum. Çünkü okudum haberlerin ve birçok Trabzonspor'a yakın kişilerle de konuştuğum sohbetlerin üzerine soracağım. Asıl bonservis aslında yüksek bonservis bedeliyle bir sağ kenar oyuncusu alınması hedef.

0: hedefleniyormuş. Bu transfere nasıl bakarsın ve aynı zamanda Aytekin abi o bölgede takımın belki de sürükleyici oyuncusu kim olacak? Var mı bir transfer duyumun abi? Onu da sormak istiyorum doğrusu.
1: Şimdi bütün parayı Onana'ya harcadığımız için Trabzon bütün parayı Onana'ya harcadığı için ya şimdi alabilir mi? Alabilir ama var. Yani mesela Benfica'dan
0: Cristiani
1: konuşuluyor. Bak Benfica örneğini verdim. Az önce Dortmund, Benfica oyuncu yetiştiren kulüpler. Şimdi ben olsaydım yani Altay, Muhammed ya da ligden, Türkiye liginden bir kaleciyi alır, sağ kanata, sağ açığa hücuma bir oyuncu katmış olurdum. Hatta bir de bir santrafor araya da sıkıştırabilirsem bu paralara sıkışabilir.
0: Yedek santrafor mu düşünmeli Trabzonspor, yoksa Onuaçu'nun önüne birisi mi diye sorayım bir de.
1: Bence Onuaçu ile birlikte hani bugün oynayacak bir santrafor düşünmesi lazım.
0: Yani Felipe Augusto'nun geçen sene olduğu gibi yorumlayalım.
1: Hatta yani şimdi Vakame'yi zaman zaman kullanıyordu Trabzon. O tarz yine Vakame'yi Vakame tarzında oyunu tutacak, oyunu soğutacak öndeyken ya da gerideyken her türlü kullanabileceği bir kanat forvet lazım Trabzon'a. Yani bu sene ya içimde öyle bir şey de var, bilmiyorum. Tabii bu hissel bir şey tabii.
0: Tabii ki.
1: Ben geçen sezon beklediğinin çok üzerinde bir oyun olarak değil ama sonuç olarak beklediğimin üzerinde bir Trabzon gördüm. Türkiye Kupası'nı aldı, ligi de daha belki 2 de yapabilirdi ama biz kabul ettik. Bu üçü de kabul ettik. Türkiye Kupası da muazzam oldu. Yani Fatih Hoca'yı başımızın üstüne aldık, geçirdik ama bu sezon bak o geçtiğimiz sezonda yani rakiplerin durumunu da görmek lazım. Bu sene hep aynı, her sezon aynı şey. Bak bu senelik kolay, zor geçer diyoruz ya.
0: Evet.
1: Bak bu senelik kolay, zor geçer.
0: Doğru abi.
1: Yıldırım'ın bir atımlık kurşunu var. Hı-hı. O kurşun iyi değerlendirmek isteyecektir. Kolay olmaz. Fenerbahçe lige asılır. Beşiktaş farklı yatırımlar yapıyor. Galatasaray lige her türlü avantajlı başlayacak. 2-0 önde başlayacak.
0: Şüphesiz.
1: Galatasaray yani bakın Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş geçen sezonların aksine, yani bütün sezonların aksine ne uçak indiriyorlar ne transfer bombası patlatıyorlar. Ben hazır takımların daha başarılı, hazır birbirine alışmış oyuncularla devam eden takımların daha da önde olacağını, geçen sezonun devamı gibi üzerine de koyarak gideceğini düşündüğüm için onları önde görüyorum. Trabzon takımla biraz oynayacak. Fatih Hoca'ya burada bilmiyorum ne yapar, ne eder, nasıl ilerler. Ben çok fazla takımla oynaması taraftarı değilim. Evet, yedeğin olsun. Evet, Avrupa'da olacaksın, ligde ve kupada olacaksın, yedeğin olsun. Ama keşke böyle biraz daha güçlü, net yedekler olsa diye düşünüyorum. Ama sağ kenara, sağ açığa bir oyuncu lazım. Sol açığa da bir oyuncu lazım. Muçi'yi eğer oraya kaydırmayı düşünürse hoca. Şey de var tabii, şimdi Saviola da var.
0: O da var.
1: Ama ben iki kanat yeterli Trabzon. Hadi Saviola'yı orada düşünsün diyelim. Muçi'yi gezen oyuncu yapar. Ama sağ bir oyuncu lazım. Yani kaleci kadar izlemiyorum.
0: Sağ öne kesin oyuncu lazım bence de Aytekin abi. Peki çok çok teşekkür ediyoruz abi. Son cümlelerini alalım abi.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Son cümlelerini de alalım abi, şey olmasın. Bir şey diyordun abi, kusura bakma böldüğüm için.
1: Şimdi tabii ya milli takım hepimizin böyle keyfini kaçırdı.
0: Doğru.
1: Yani bir keyifli bir yaz geçiyor mu geçmiyor. İnanın bu ne Trabzon'la ilgili ne başka bir şeyle ilgili.
0: Çok haklısın abi.
1: Bu tamamen milli takım. Bak milli takım hepimizin başka yani. Bizim için. Bizim
0: şüphesiz.
1: Hepimiz için öyle. Bak 85 milyon için böyledir. Bu Türkiye'nin en doğusundan en batısına, en kuzeyine, en güneyine gidin. İnanın insanlar futbola bir ilgisiz insanlar ve bak şey bakar yani o milli takım 3 maç değil de böyle şu an bu akşam mesela eve erken gitsek desek ki ya biz eve erken geleceğiz bugün çünkü milli maçımız var, ya da erken yatsak sabah milli maçımız bir çeyrek final bir oralar 16'ları görseydik keşke.
0: Biraz şahane olur.
1: Ondan kaçtı.
0: Tatlısın abi, yani %100 ama, %100 katılıyorum.
1: İşte onun dışında başka bir şey yok.
0: Peki. Aytekin abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Selamlar, saygılar dinleyicilerimize.

0: Bey'le Haber Masası devam edecek.
1: Reklam.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.
5: Evet, Haber Masası'nın son bölümünde de artık tabii ki bütün takımları konuştuk. Başta Beşiktaş'la başlamıştık, Fenerbahçe'yle devam ettik, Galatasaray'la ondan sonra devam ettik ve son olarak Trabzonspor'u konuşmuştuk. Boray Bey de Aytekin Akay'la aslında benzer görüşte olmadığını dile getirmiş. Onana konusunda bence haddinden fazla eleştiriliyor, bu para konusunda çok takınılıyor şeklinde mesajları var. Yani ben biraz Aytekin abiyle farklı düşünüyorum bu konuda. Onana'nın kötü bir transfer olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki mali konuları, Trabzonspor'un bilirleri çok daha net, çok daha iyi bilirler bana göre. Ama tabii ki ben de bir radyo spikeri olarak, aynı zamanda bir futbol sever olarak her şeyden önce izlediğime göre ben de yorumlar yapıyorum naçizane. Tabii ki 0212 273 10-10'a gönderdiğiniz tüm mesajlar için de çok çok teşekkür ederiz. Bütün dinleyicilerimizin hakikaten gerçekten yüksek bir ilgiyle bizlere mesaj gönderdiğini, takımları hakkında, taraftarı olduğu takımlar hakkında merak ettiği soruları her zaman gönderdiği için ayrı ayrı teşekkür etmek isterim. Ki Haber Masası'nda genellikle ben olmuyorum ama nadir de olsa sizlere eşlik ediyorum. Daha çok hafta sonları sizlerle programlar yapıyoruz yazın, ki Dünya Kupası içeriklerimiz oluyor, özel içeriklerimiz oluyor. Ve aynı zamanda zaten sezon başladıktan sonra maç sıralarında, dakika skorlarda size eşlik ediyorum. Ama yazın da Haber Masası'nda tabii ki transfer konuşuyoruz. Transferin gelecek oyuncular ya da potansiyel aday oyuncuları yorumladığımız programlarda oluyor. Ki bu program içerisinde de zaten belli isimleri yorumladık. İzlediğim kadarıyla bir oyuncuyu eğer 4 maçtan fazla izlediysem her zaman yorumlamaya çalışırım. Ama 3-4 maç az izlediğim bir oyuncuysa hep temkinli yorumlar yapmaya çalışırım ki zaman zaman bizler de yanılıyoruz. Her zaman her dediğimizin tuttuğu gibi bir durum söz konusu değil. Sonuç olarak belli oyuncular belli yerlerde, belli ortamlarda çok daha iyi performans sergileyebiliyorlar. Yani burada bireysel performansın önemini tabii ki her zaman vurguluyoruz ama takım içindeki uyumuyla alakalı da bazı şeyleri değerlendirmek her zaman önemlidir transfer yorumlarken. Ki bugün de aslında programımızın sırasında açıklanan iki tane transfer olmuştu. Onana ve Ake transferleri. Bunların üzerinde konuştuk. Ake transferinin mali detayları henüz açıklanmazken Onana'nın açıklandığını zaten vurgulamıştık. Ake transferinde de söylentiler üzerindeki mali açıklamaları sizlere net bir bilgi olarak değil ama o bedelleri ben biraz yüksek olduğunu düşünüyorum. Ake'nin çok uyum sağlayacağını düşünüyorum Fenerbahçe savunmasında. Yani sonuç olarak Ederson'u da bir savunmadan bir kişi olarak düşünelim, kaleci, ama yine de arka hatta düşünürsek de sonuçta Ake ile Ederson'un oynama refleksi var birbirleriyle. Birbirlerini tanıyan oyuncular olması bence çok büyük bir artı. Ki ya ben Skriniar'la Ake'nin de topa sahip olan ve topu yani rakip kaleyi yıkan takımlarda özellikle pas kalitesiyle de kalite olarak Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyorum. Tabii ki atletik olarak belli başlı denklemlerde bu ikilinin zaman zaman sorun yaşayabileceğini, ancak kadroda eğer Jaden Osterwolde'nin de olduğu denklemlerde o zaman o şekilde belki bazı takımlara karşı Fenerbahçe o şekilde sahaya da çıkabilir. Ama Jaden'ın da gidecek mi kalacak mı haberlerini okuyoruz. Ki bütün haberlere bakmaya çalışıyoruz. Bunlar üzerinden sizlere programlar şekillendirmeye gayret ediyoruz. Transferler oldukça tabii ki belki detaylı içeriklerimiz de oluyor. Radyo Gold'de özellikle çok kıymetli içeriklerimizi zaten sizlere her zaman dinletmeye gayret ediyoruz. Yeni bir transfer olduğu zaman o transferi tanımak adına daha detay ve gerçekten alınması gereken bilgileri Radyo Gold'de biz de öğreniyoruz. Ben de açıkçası yayınlarımın haricinde de Radyo Gold'ü dinlerken çok keyif alan birisiyim. Yani burada hepsi benim arkadaşım olduğu için öyle bir şey söylemiyorum ama hakikaten çok tatlı ve çok güzel programlar oluyor. Yani buradan bütün meslektaşlarıma, yayın arkadaşlarımın hepsine de teşekkür etmek istiyorum. Gün içinde mesela bilmediğim bir konu olduğu zaman hemen bir Radyo Gol'e çeviriyorum radyo frekansını. Bir 92.2 yapıyorum. 5 dakikada zaten tam böyle istediğim şeyi böyle hap gibi almak bana da keyif veriyor. Yalan yok, bizim de kaçırdığımız bazı detaylar oluyor programlarımızda. Bugünlük benden bu kadar. Tabii ki hafta sonunda, hafta sonunun çeşitli saatlerinde ara ara bana da beni de dinlerseniz mutlu olurum. Hem Dünya Kupası içeriklerimiz olacak, hem de aynı zamanda yine bugün yaptığımıza benzer dört büyükleri değerlendirdiğimiz, aslında Anadolu kulüplerini de biraz daha fazla değerlendirdiğimiz bir taraftar programı da tasarladık pazar gününe. Bir taraftar programı. Cumartesi günü zaten yayınlar sırasında bir başka yayında sizlere sunacağız. Dünya Kupası'nın özel içeriği son 16 turuyla alakalı. Son 32 turundaki takımların eşleşmeleri üzerinden son 16 turuna neler olabilir ve turnuva ağacı nasıl şekillenir? Şu ana kadar turnuvanın enlerine falan konuşmayı planladığımız bir içeriğimiz de var. Onu da söylemiş olalım ama bugünlük benden bu kadar demiş olayım. Yine sizlere hazırlanan çok çok güzel içerikleri de şu anda bakıyorum. Hakikaten Radyo Gol'de kalın derim. Tavsiyem budur. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Can Genç'le Haber Masası sona erdi.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Dişli ile sokak futbolu başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Herkese selamlar, sevgiler. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifler yerindedir umarım diyerek programımızı açalım. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Tabii transferler konuşuluyor, kulüp takımlarının antrenmanları var, Dünya Kupası var ama bir de bugün TÜİK'in enflasyon açıklaması var. ENAG 1.94 açıklıyor. TÜİK 0.99, daha doğrusu virgül 0.99 olarak açıkladı aylık enflasyon oranını arkadaşlar. Yıllıkta %32.11. TÜİK rakamları bunlar. Yani emekliye %17, memurda %13.5 falan fark alacak gibi duruyor. Adı TÜİK ama sanırım hani Türkiye'nin enflasyonunu falan açıklamıyor. Başındaki T Tacikistan mı, Türkmenistan mı anlayamadım. Yani yoksa bize ait rakamlar kesinlikle değil bunlar. Gerçi onların da yıllık %5 falanmış. Baştaki T hangi ülkeye ait? 0212 273 1010'dan soruyorum. Türkiye enflasyon kurumu mu, Tacikistan mı yoksa Türkmenistan mı bilemiyorum. Böyle bir bununla girmek istedim. İlginç çünkü yani açıklanabilecek en düşük enflasyon açıklanmış. Yani daha gülüncü ya Ocak'ta memur zammı %4 falan. Hani rakamları bu şekilde gösterirlerse enflasyon farkı bile olmayacak. Yani memur da %4 falan zam alacak. Bu da yaklaşık 3000 liraya falan denk geliyor. Düşünün yani daha Kasım'da her şey %20, %25 zam gelmeye başlamışken işte Ocak'ta diğer zamlar falan her şey %20 daha falan artıyor. İşte Mart Nisan geldiğinde bu artış %35 %40'ları falan görüyor. Zaten bu aylarda falan maaş eriyor ama gelen %4. Memur için söylüyorum ha. Asgari ücretli çalışanları söylemiyorum bile. Utanıyorum. Dilim varmıyor. Geleceğim, spora geleceğim de yani enflasyondan TÜİK başkanı sorumlu değil. Kabul sonuçta ama onu rakamlarla göstermekten sorumlu ya. Ya 0.99 mu mesela? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Eskiden mesela bu 2022 yılında falan ürünlerin listesi yayınlanırdı değil mi? Yani ekmek, peynir, süt, yumurta falan böyle birçok ürünün ortalama fiyatlarını kalem kalem açıklarlardı. Buna göre de işte enflasyonu şu buldum bu buldum falan deniliyordu. Şu an açıklanıyor mu? Yani bilmiyorum, bu işle yakından ilgilenenler var mı? Ben görmüyorum uzun zamandır. Özellikle mesela 3-4 senedir enflasyon düşük açıkladığı için insanlar açıklanan fiyatların absürtlüğüyle dalga geçince bu listeyi bence yayınlamayı durdurdular. Ya da ben görmediysem özür diliyorum. Hata varsa lütfen yazın, 0.99 aylık enflasyonumuzmuş. Hayırlısı olsun. Bununla girmek istedim. Tayland olabilir demiş. Evet, TÜİK'in başındaki T hangi ülke? Tanzanya diyenler var. Evet, güzel, güzel var. Başka var mı? Şöyle bakayım. Ben Tacikistan, Türkmenistan falan dedim. Bunları yazabilirsiniz arkadaşlar. T ile başlayan böyle aklınıza gelen ülkeler varsa bunları bize sıralayabilirsiniz. Neyse, biz dönelim işimize. Portekiz, Hırvatistan. Ne diyorsunuz? Hırvatistan'ın iptal edilen golü yani inanılmaz ortalığı karıştırdı. Hatta FIFA bu yüzden açıklama bile yaptı. İşte Matanovic'in topa temas ettiğini gösterdi ve offside kararının doğru olduğunu belirtti. Bunu böyle verilerle falan açıkladı. Trion'da atlı resmi Dünya Kupası topuna entegre edilmiş bağlantılı top teknolojisinin sağladığı verilere göre, of bu da çok kurumsal açıklamaları da hiç sevmiyorum, yorucu oluyor yani. Hırvatistan'ın 20 numaralı oyuncusu Matanovic'in gol öncesinde topa temas ettiği kanıtlanmıştır. Bu da hakemin doğru bir şekilde offside kararı vermesine ve golü iptal etmesine olanak sağlamıştır. Ayrıca o topun içindeki sensör var ya, ona vurgu yapmış FIFA. Bu sensörler en ufak dokunuşu bile algılayabiliyor. Hakemlere hızlı ve doğru kararlar alabilmeleri için eşi benzeri görülmemiş miktarda veri sağlıyor dedi. Gol VAR sonrası iptal edildi. Evet, yani insanlar bu teknolojiyle beraber oyunun böyle tümden değiştiğinin herhalde farkında değil. Ya da bilmiyorum, işte futbol severler belki de kabul etmek istemiyorlar. O eski kara düzen var ya, herhalde öyle falan olmasını istiyorlar. Değmiyor gibi görünüyor. Ben de yani değmedi dedim. Hani biliyorum. Bence de değmiyor ama değmiş işte. Yani topun içinde saniyede 500 kez tarama yapan bir sensör var. Hani darbenin geldiği saliseye kadar gösterdiler hepimize. Yani ben de boşuna kendi kendime evde konuşmuşum. Yeni düzen bu. Tam offside teknolojisi ülkemize de bence gelmesi gerekiyor. Üzüldüm ya. Nasıl bir son değil mi? Yani 7 gol atıyorsun, 4 offside. İlk yarıdaki oyunla ikinci yarıdaki oyunun hiçbir alakası yok. İşte VAR'ın dostlar hem iyi hem de kötü yanı böyle hakkaniyetli kararlar çıkartması. Adamlar boşu boşuna çılgınlar gibi sevindi kaç dakika. Yani ben dedim ki Hırvatistan'da cam çerçeve kalmamıştı. Hani bizim takımın başına gelse, yani bizde olsa öyle olurdu. Hırvatlarda da olmuştur diye düşünüyorum. İşte cam çerçeve nasıl iptal ederseniz bunu falan diye böyle. Ya maçın ilk yarısı, yani kupanın gerçekten bayağı en sıkıcı maçıydı diyebilirim. Açık açık. Ha, ikinci yarısı da kupanın en iyilerinden biri falandı. Ya Portekiz takımı gerçekten, yani Ronaldo'cular bana kızmayın, ben Messi'ciyimdir ama yani Ronaldo var diye söylemiyorum bunu. Ronaldo'yu da saygımız sonsuz, adam rekorlar kırmış. Ben Ronaldo'cu olsam ne olur, Messi'ci olsam ne olur? Portekiz takımından bahsediyorum. Ya hakikaten kötü bir takım. Ya Ronaldo olsa da olmasa da bence bu değişmeyen gerçek. Ya tek tek isimlere bakıyorsun. Yani hepsi süper yıldız. Ama takım olarak böyle iki tane pas atamıyorlar, orta açamıyorlar, savunma yapamıyorlar, berbat oynuyorlar. Ya Ronaldo'ya da geçmiş olsun, yani bu takımla işi çok zor. İspanya bunları argo tabirle haşat edebilir. Ya normalde Portekiz'i tutardım yani, tamam bu tarz durumlarda. Çünkü Ronaldo'ya saygı duyduğum için, yani bu adamlara gerçekten saygı duyduğum için. Ama Mourinho'nun Türkiye'ye geldikten sonra her fırsatta Portekiz halkının işte bizden üstün olduğunu vurgulayan açıklamalar yaptığı için, tırnak içinde amiyane tabirle uyuz olduğum için Hırvat tarafındaydım ama olmadı. Yani Portekiz'in kazandığı penaltı ağır sanki bir tık. Hani bir temas var mevcut ama yani oyuncunun asla düşmesine yol açacak bir temas değil. Hakem için de çok zor bir maç oldu. Yani Dünya Kupası'nda herhalde hangi maçta tartışmalı kararlar var derseniz bu maçta diyebilirsiniz ama teknoloji diyor ki kardeşim hatasız. Hakem doğru karar verdi diyor. Mesela Hırvatların son saniyede attığı gol, işte az önce bahsettiğim bu sıyırma falan var ya, sensör. Yani bu şekilde yorumlanmalı. Yapacak bir şey yok. Mesela topa yükselen oyuncunun saçı olmasaydı, kim gibi? Kim gibi? Mesela Stam gibi eskilerden, Hasan Şaş gibi, Köller gibi falan. Bu maç uzatmalardaydı yani. Uzatmaları gitmişti. Sonrası yüksek ihtimal işte o gazı almış

yaptığı işle ilgileniyorum. Onlar benim, ben insanı insan olduğu için sevenlerdenim. Olabilir, senin de görüşüne saygı duyuyorum. Sen de öyle bahsediyorsundur. Hani ben saha içindeki performansından bahsediyorum. Trinada top tobacco demiş. Mustafa haritada yerini göster desem gösteremezsin. Ne yaptın, yapay zekayı sorup mu söyledin? Şöyle devam edeyim. Bunu okuyamam canım benim. Tuncay Özçelik yapma. Trump'ın teyzesi olabilir abi demiş Mirza. Trinidad Tobago demiş. TÜİK bit pazarından falan mı açıklıyor bu enflasyonu diyor. Böyle bir yorum gelmiş. Gerçi bit pazarında bile %80 falandır. Cihan Silivri soğuktur söylenenlere göre. Bir şey demedim ki canım ben. Ben açıklamaları mesela ENAG 1.94 açıklamış. Bunda ne var ya? İnsanları yani bu kadar da baskılamaya gerek yok. Ben TÜİK'in açıkladığı verilerin çok böyle hissiyatıma uygun olmadığını hissettim. Ona göre siz dinleyenlerle de paylaştım. Yani bunda bir şey yok ya. Bu benim söylememle olacak bir şey değil yani. Siz de halk olarak bunu görüyorsunuz herhalde. İspanya-Avusturya maçı var. Döneceğim, tekrar döneceğim. Bir de İspanya-Avusturya maçı vardı. Yani izlemeyenler için böyle bir özet gibi geçiyorum. Çünkü bazıları geç saatte oluyor. İnsanlar işinde gücünde oluyor. Yani ben de izlediğim için bunları manyak gibi. Sabah Cezayir maçını kalktım izledim. 8'de de maç bitti. Uykum da kaçtı. Ben 9'dan beri ofisteyim arkadaşlar. Bir oraya gidiyorum, bir buraya gidiyorum. Yanındaki stüdyoya uyumaya çalışıyorum falan. Canım sıkılıyor, açıyorum haberlere falan bakıyorum. Ya İspanya terlemeden kazandı. Herhalde Avusturya'nın teknik direktörü istifa eder. Etsin zaten. Ya etmesi lazım. Yani Avusturya Euro 2024'e göre gerçekten çok güç kaybetmiş. Mesela Euro oynanırken bu takım makine gibi bir takımdı. Yani muazzam işleri imza atıyorlardı. Hani biz yendik. Türk milli takımımız yendi ama bir tık böyle şansımıza yendik. Hatta çeyrek finalde Hollanda'ya karşı daha rahat oynadık. Hatırlayın. Orada da şansımıza yenildik. Madem onu şansa yendik diyoruz, buraya da şansımızı da ekleyelim. Bir de yani bu FIFA... Şimdi ben bugün birazcık bu FIFA'ya taktım kafayı da, hani sert olabilir. Ya bu FIFA birazcık 200'dü arkadaşlar. Ya 2 gol atan Oyar Zabal var. 2 asist yapan Kukurelya var. Ne yaptılar biliyor musunuz? 0 gol katkısı yapan Lamin Yamal'ı maçın adamı seçtiler. Bu nasıl bir rezalet ya? Bahis falan mı alıyorlar? Aklım karışıyor, aklım kurcalanıyor. Hani evet tamam, Yamal'ın sakatlık etkisinden çıkamadığı hala belli. Ama yani orada Kukurelya var, Oyar Zabal var. Bu adamlar muazzam oynamışlar. Sen gidip... Yani sahada varlığıyla yokluğu belli bile olmayan Lamin Yamal'ı nasıl maçın adamı seçiyorsun? Ya gerçekten bazı şeylerde anlamakta zorlanıyorum FIFA'yı. Avusturya hak etti bu arada. Cezasını çeksin. Gittiler Cezayir'le anlaştılar. Turu atladılar ve İran'ı yediler. Şimdi de böyle Madara oldular. Hatta maç bittikten sonra gerçekten Cezayir İsviçre maçını izlemeyecektim. İzlemeyecektim, uyuyacaktım ama dedim ki inşallah dedim sabah Cezayir'de İsviçre karşısında kaybeder, onlar da madara olur. Niye böyle kendi kendime kim beslediysem, haksızlığa gelemiyorum. Bunlar oynadılar, berabere kaldılar, işte beraber hop 32'ye çıktılar. O yüzden bu haksızlığa gelemiyorum. Ne oldu, ikiniz de eğlendiniz. Ne oldu yani, berabere kalmasaydın, gitseydin İspanya ile oynasaydın Cezayir'cim hakkınla, hani en azından insanlar derdi ki yani İspanya ile oynadılar vesaire derlerdi. Şimdi öyle bir şey olmadı maalesef. Yani geçenlerde şey diyorlardı yayında, başka bir yeri dinliyordum, işte Fransa'yı fazla abartıyorsunuz, daha Fransa zor bir takımla oynamadı falan deniyordu. Şimdi de aynısını İspanya için söylüyorlar. Yani mübarek bu kupada kimse de bir zor bir takımla oynamıyor. Ama Türkiye gidiyor Avustralya'ya eleniyor, yeniliyor daha doğrusu. İşte Almanya Paraguay'a eleniyor, Hollanda Fas'a eleniyor, Uruguay Yeşilburun'a eleniyor, Çekya Güney Afrika'ya eleniyor, İngiltere Kongo'yu, Brezilya Japonya'yı zorla yeniyor yani. Yani belki de İspanya ve Fransa gibi takımlar o kadar iyi oynuyorlardır ki, yani yendikleri takımlar kolay gibi gözüküyordur. Bir de bence bu açıdan bakmak lazım. Yani görüyorum genelde ezberlemiş insanlar. Fransa, işte İspanya daha gerçek bir rakiple oynamadı. Kim gerçek mesela? Gerçek rakip ne? Neye göre gerçek rakip? Bir de bu İspanya'yı gerçekten yıllardır bu adamlar, güzel insanlar. Ya bu aynı futbol kültürünü böyle farklı jenerasyonlarla sürdürebilen nadir ülkelerden biri değil mi? Mesela oyuncular değişiyor ama pas kalitesi değişmiyor. Oyuncular değişiyor ama oyun disiplini değişmiyor. Oyuncular değişiyor, doğru zamanda doğru karar verme alışkanlığı değişmiyor. Adamlar değişmiyor zaten, tamam hani Avusturya'da İspanya kalesini pek yoklamadı. Savunmadaki işte stoperler de çok kötüydü. Dua etsinler, kalecileri iyiydi. Mesela Pedri'yi izlerken ben çok zevk alıyorum. Şey yapıyorum, Iniesta ile Xavi

karışımı diyorum bu çocuk. Ne büyük zevk yani topu şey var ya, İbrahim Yavuz'un bir tabiri var ya, kötü oyuncular için söylüyor işte, top ayağına büyük geliyor diyor. Mesela bu yeteneksiz demek istiyor yani, oyuncu değil demek istiyor. Pedri için de ben tam tersini söyleyeceğim. Bu top adamın ayağında eriyor yani. Hani La Masia'dan çıktığı o kadar belli ki. Bir de İspanya'yı böyle İsveç sananları falan görüyorum. Her gelen Fransa 3-5 atar falan demiş ama yani 2 yıl önceki 2024'ü kimse unutmasın. Yine herkes aynı şekilde konuşuyordu. Sonra geriden gelip Fransa'yı 2-1 yenmişti İspanya. Ardından da kupayı almıştı. Bunlar yakın tarih. Bunları unutmamak lazım. Abi madem Messi'cisin, Arjantin'in havalimanındaki aranmasına ne dersin demiş. Dün konuştum Mirza bunu. Yani o şey, Amerika'nın biz süper gücüz. İşte bu kişi Messi de olsa biz ararız. İşte karşı insanlara, yani Amerika halkının diğer insanlardan farklı bir ırk olduğu düşüncesini karşı tarafa empoze etmek istedikleri için bu tarz şeyler yapıyorlar. Bu tarz şovları yapıyor Amerika Birleşik Devletleri. Ben Dünya Kupası izlemiyorum demiş. Rezillik diyor. Niye? Güzel ya, maçları çok güzel. Tamam anladım, şeyler çok kötü işte ya, oyunculara yapılan falan. Amerika şampiyon olursa şaşırmam. Hepsi Trump'ın kölesi oldular. 90 dakikayı 4'e böldüler. Futbolcuları neredeyse köpek aramasından geçirecekler demiş. Ya işte soruldu bu konu hep başa dönüyor ama yani Infantino buna bir cevap veremedi. Her ülkenin dedi kendi kuralları var. Bu kurallara göre biz de bu turnuvayı burada yapmak zorundayız dedi. İspanya sürekli kaliteli oyuncu çıkartıyor demiş. Değil mi ya? Yani şöyle Engin. Yani oyuncu kaliteli olmasa bile yani o oyun anlayışına bir şekilde ayak uydurabiliyor. Evet, hepsinin ben Pedri gibi, hepsinin Xavi, Iniesta gibi olmasını beklemiyorum. İşte bazı oyuncularda şeyden örnek vereyim, kimden? Galatasaray'daki Şalay'ı mesela. Çok yeteneği var mı? Yok. Asker oyuncu, görevini yapıyor. İspanya'da da mesela bu tarz oyuncular var ama ya sırıtmıyorlar. O takıma bir şekilde adapte olabiliyorlar. Merhaba Cihan, sırf Ronaldo devam etsin diye Hırvatistan'ın hakkını yediler. Ya Burhanettin, valla ben de öyle düşündüm bir tık. Hani topu kafasına sıyırmadığını gördüm ama yani adamlar açıklama yap, ne diyeceğim yani, herkese de güvensiz yaşayamam ki bu hayatta. Çip var diyor adam içinde, 500 tane sensör var diyor, siz görmüyorsunuz ama değmiş diyor. Ne diyeyim yani, sen güvenmeyebilirsin hani, ama artık da böyle herkese karşı da güvensiz yaşamaktan yoruldum ya. Normal hayatında ona güvenme, gel Türkiye'ye federasyona güvenme, dön oraya FIFA'ya güvenme. Artık birilerine güvensek mi acaba? Hı? Güvenmeyelim mi? Bence de boşver, güvenmemek en güzeli. Güvenince hep arkamızdan vuruyorlar. Güvenme Burhanettin. Avusturya zamanında Almanya'yla da Avusturya zamanında Almanya'yla da şey yapmıştı. Canım yaşın tutuyor mu bilmiyorum. Al gülüm ver gülüm deyip rahatladılar. Beraberce Almanya'yız. Vallahi hatırlayamadım ama olabilir. Ya Dünya Kupası'nda bunları çok görüyoruz. Al gülüm ver gülüm yapıyorlar. İşte gruptan çıkmaları garanti olunca bu tarz şeyleri görüyorsun. İşte İsviçre Cezayir maçı da vardı. Mesela Cezayir ne yaptı? Maçın özetini bence izlemeyin. Herhalde Dünya Kupası'ndaki en kötü maçlardan biriydi. Uzatmalar gelmiş. Yani sağ kanatta Musa diye bir çocuk var. Hala ileride top çeviriyor. Hani şeyde, rakibinin sol tarafında taç atışı kullanıyorlar. Cezayirli oyuncu topu İsviçreli oyuncuyu oyalayarak iletiyor falan, böyle yavaş yavaş falan. Uzatmanın son 10 saniyesi. Cezayir'in kalecisi degaj yapmak yerine kaleden çıkmaya falan çalışıyor. Defansa elle pas veriyor. Yani resmen hani yenilmemek için çıkmışlar. Ya daha doğrusu şöyle, fark yememek için çıkmışlar. Bu arada İsviçre fena değil ha arkadaşlar. Yani Japonya'dan sonra bir sürpriz de İsviçre'den gelebilir. Bu işte 10-15 yıl öncenin Belçika'sı var ya, hani bir hayli yetenekli oyuncular vardı, altın jenerasyon dedikleri. Hani çeyrek finaldeki rakipleri büyük ihtimalle Kolombiya olacak. Ben Kolombiya'yı da yeneceklerini düşünüyorum. Herkes Kolombiya'nın yeneceğini düşünse de. Ya bir de şey, ya bu Fransızlardan yoruldum ya. Şimdi size böyle bir istatistik vereceğim ki belki bunu hiçbir yerde duymamışsınızdır. Dünya Kupası'nda mesela, hadi size sorayım ya, tahmin olsun. Fransa'da doğup büyüyüp Fransızlar tarafından yetiştirilen kaç oyuncu vardır bu Dünya Kupası'nda? Evet, 0212 273, diğer mesajları da okuyacağım. 10-10, hani bugün böyle biraz daha interaktif olmasını istiyorum. Şöyle düşün ya, takımları da düşünün, komple oyuncuları, yedekleri falan da düşünün. Dünya Kupası'nda Fransa'da doğup büyüyecek, Fransızlar tarafından yetiştirilecek kaç oyuncu olabilir mesela? Siz bunu cevaplarken ben Cezayir maçına devam edeyim. Cezayir hak etti eğlenmeyi. Yani Avusturya ile anlaştılar. İran'ı elediler.
o zaman düşüneceklerdi. Yani çok

0: büyük hak yediler. Şimdi de özür dileyerek söylüyorum bunu. Yani kötü bir kelime ama yani süründüler. Hiçbir şey yapamadılar İsviçre karşısında. Yani kazansanız en azından İspanya ile iyi bir saatte oynayacaksınız. Hatta Avrupa için prime time denilen saatte oynayacaksınız bu maçı. Hani belki de dün izlenen, daha doğrusu sabah izlenen karşılaşmadan belki de 50 kat fazla insan izleyecekti sizi. Ve yenilseniz de İspanya zaten güçlü olabilir denecekti. Yani Cezayir maç sonuna kadar ne yaptı çok anlamadım. Dediğim gibi benim de uykum kaçtı. Ben de basıp ofise geldim. 5 mi? 5 çok az, çok uzaksın. Nasıl 5? 37. Biraz daha iyi çıkabilirsin. Biraz daha yukarı çıkabilirsin. Yani 37'den biraz daha fazla yani. 5'te... Ha sen az gibi düşündün. Şey bir soru mu sorduğumu düşündün. Yanıltıcı bir soru sorduğumu mu düşündün? 65 demiş. Ha bir tık yaklaşmışsın. 17 diyor. 45 demiş. 90 diyor. Yapay zekayı sorup gelmeyin. 98 futbolcu varmış üstad diyor. Bendeki bilgi de öyle değil. Bendeki bilgi de daha farklı. Sen 98 mi çıkardın yapay zekada? Bakıyorum kaç yazılanlara bakıyorum. Kaç var? 75 diyen var. Bendeki bilgi 84. Öyle söyleyeyim yani. Bunu konuşuyor, tartışırız, şey yaparız. Yani Cezayir takımının kadrosundaki o şuraya bağlayacağım. 23 oyuncunun 16 tanesi Fransa'da doğup büyümüş ve Fransız futbol altyapısının tedrisatından geçmiş. Ya Fransa dünyanın en büyük oyuncu fabrikası haline gelmiş mi? Yoksa o kadar çok sömürmüşler ki herkes Fransız mı olmuş? Yani bendeki bilgi bu. Dünya Kupası'nda Fransa'da doğup büyüyüp Fransızlar tarafından yetiştirilen 84 futbolcu varmış diyor. Melis Baloğlu yazmış. En az 50-60 tane vardır Fransalı diyor. O söyledim geçti. Yapay zeka öyle diyor demiş. Nihat yanlış söylüyor bence. Ben sana söyledim. Yapay zeka bazen belki de doğru olabilir. Bendeki bilgi yanlış olabilir ama ben tek tek araştırıp baktım. Yapay zeka çünkü bazen eski bilgileri veriyor, farklı bilgileri veriyor. Onun kafa gidiyor bazen işte 2022'deki Dünya Kupası'ndaki Fransız oyuncuları falan verebiliyor. O yüzden evet detaylı sor mesela. De ki 3 Temmuz 2026 itibariyle Amerika, Meksika, Kanada'da oynanan Dünya Kupası'nda kaç tane Fransız asıllı oyuncu vardır şeklinde sorarsan belki daha doğru bir cevap verebilir diyor. Ne demiş? Sevimsiz her yerde demiş. Ne bu? Ha şey. Trump Tower alışveriş merkezine atmışsın bizi. Ali Doğanoğlu. Peki Ali'cim. Marcus Thuram geldi abi aklıma. Guingamp çıkışlı diyor. Cihan acaba bir Messi Ronaldo finali mi planlıyorlar? Bunun getireceği parayı düşünsene. Tam Amerikan oyunu demiş. Biraz zor. O planları İspanya veya Fransa bozar haberin olsun. Yani o iş biraz zor. Ne demiş? Murat Özen kardeşimiz mahkemeye başvurup soyadını tepki olarak değiştirirse 10 numara 5 yıldız iş yapmış olur. Murat Özen. Ha, şey için mi yazdın bunu? Doğan Öncel'e mi yazdın? Peki. Okan Buruk istifa. Araya niye bunu sıkıştırdın ya Esen Ali'ciğim? Araya da Okan Buruk. Arjantin Yeşilburnu'na ne diyorsunuz? Dün şeyle konuştuk. Uğur Dalkıran hocamla konuştuk. İlginç bir şey söyledi. Hani dedi ki ben Yeşilburnu adalarının direneceğini düşünüyorum. En kötü maçı uzatmalara götürecek dedi. Hocam biraz romantizmi seviyor herhalde. Belki beni dinliyordur bir yerlerde. Ona da selam olsun. Yani tahminimce Yeşilburnu adalarının tamamen defans yapacağı maç olacaktır. Herkes bunu tahmin ediyordur. Arjantin'i zorlar mı? Zorlar. Ama Arjantin hani böyle hani fiziksel güç olarak tamam. Yeşilburnu adaları fena değil ama Arjantin o dar alanda kısa pas işini falan çözüyor yani. Üçten az gol yediği her skor hani Yeşilburnu adaları için başarı niteliğindedir. Yani demek oluyor ki 3'ten fazla gol atacağını Cihan Dişli düşünüyor. Ki zaten hani 140-150 bin nüfuslu bir ada ülkesi olarak yani son 32 gerçekten çok büyük bir başarı. Adamlar dünyaya ülkelerini öğrettiler ya gerçekten. Şimdi eskiden Yeşilburnu adalarını haritada bulun desem belki kimse bulamazdı. Ben bulamazdım yani kendimden örnek vereyim. Ama daha sonra araştırdım baktım falan güzel bir ada ülkesi falan. Adamlar dünyayı öğrettiler bu işi. Evet Arjantin'de yani 2026 Dünya Kupası'nın işte Fransa ile İspanya ile işte Almanya elenmeseydi ben o zaman onu da söylüyordum önceki programlarda işte Almanya ile İngiltere ile beraber favorisidir demiştim. Brezilya'yı da eklemiştim. Almanya da beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı. Yani bu takımların kadro değeri olarak evet Arjantin bunların hepsinin gerisinde. Hatta Fransa neredeyse iki katı, İngiltere ve İspanya'da iki katına yakın. Ama mesela Arjantin bu söylediğim takımların hangisiyle oynarsa oynasın hepsini de eleyebilir. Elemesi de kuvvetle muhtemel olabilir yani. Çünkü buna sebep olan orada olan bir futbolcu, 39 yaşına gelen, artık oyuncu olarak kariyerinin son Dünya Kupası olduğunu düşündüğümüz Messi. O yüzden hepsini yenebilir. Yani Messi'ye hizmet ediyoruz diyor arkadaşlar. Ha, boş kaleye atamıyorlar gerçekten de. Messi geliyor 5 kişi içinden vura kıra atıyor. Çok enteresan. Diğer oyuncular da bu durumu kabul etmiş gibi. Pascal Numa, başka tanımam. Fransa'da doğdu, Beşiktaş'ın kralı olduğundan demiş. Ben Yalçın, Fransa görünümlü Şahin gibi oyuncuların Fransa ile alakası yok. Hepsi Afrikalı demiş. Ya işte. Cihan ya elerse Arjantin'i. Vallahi inanılmaz bir şey olur biliyor musun? Uğur hocamı da alnından öperim. Ya olabilir mi bilmiyorum. Yani ilginç sürprizler oluyor. Uzatmaları giderse penaltı falan. Hani onlar da biliyor tek şanslarının penaltı olduğunu. Yani pazartesi müthiş bir yayın yaparım yani Yeşilburun yenerse. Ha, Yeşilburun marşı ile girerim yani. Ne kadar Arjantin desteklesem de büyük saygım artar. Yani ondan sonra kim eğleniyorsa eğlensinler. Bu sene Fransa milli takımında oynayanların çoğu yabancı uyruklu. Ya yani Cezayir takımının %80'i Fransız uyruklu diyorum ya sana ya, öyle düşün. 52 biraz geç kaldın. Söyledik. Sıkı bir Fenerbahçeli olarak demiş, sizi Instagram'da takip ediyorum diyor. Ben de senin gibiyim. İngiltere'yi hayatta sevmem ama kimse İngiltere'den bahsetmiyor. Bence tehlikeli bir takım demiş. Evet, İngilizler tehlikeli. Abi İsmail Kartal'ın antrenman metotlarını izledim. Ha, geldik mi? Aleyküm selam. Ya İsmail hocamı izledim evet işte. Sıdık işleri şey yapıyor, oyuncuları yakın mesafeden topu direğe nişanlama antrenmanı yaptırıyor. İşte Sıdık Şerif de yapamıyor. En son yapanlardan işte takım arkadaşlarıyla Sıdık Şerif'le falan böyle gülüyorlar yani. Dalga geçme değil miyim de eğleniyorlar. Antrenmanlarda bunlar olur. Ya İsmail hocamla ilgili ben daha önce söyledim. Yani ilk basın açıklamasında daha önce bonservisini yeni ödediği oyuncu için bu ödenen para fazla demesi bence çok yanlıştı. Sonuçta Sıdık Şerif şu an hali hazırda Fenerbahçe'nin oyuncusu. Ya boş ver yani hocam. Yani çocuğu kaç paraya transfer ettiler? Ne yapacaksın ki sen? Sen teknik direktörsün. Yani Şampiyonlar Ligi ön elemen var. Zaten elinde tek forvet Vedat vardı. O da sakatlandı. Yani sen de hiç gereği yokken yani Şerif öyle oyuncu, böyle oyuncu şu kadar paraya transfer edilir mi falan. Yani İsmail hocamdan gerçekten çok ilginç açıklamalar geliyor. Şey dedi mesela, Como'ya kiralanan Carlos vardı dedi. 30 Haziran'a kadar sözleşmesi var dedi. Ama ne olur ne olmaz dedi, biz yine de noterden tutanak tutturduk dedi. Vallahi canım kıymetli hocam, noter parasına yazık ya. Yani kimse mi yok etrafınızda yani?
1: Reklam

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Aziz Yıldırım sağ dışını halledecek falan dedi. Bak Fenerbahçeli dostlarım da beni dinliyorsa, katılmayanlar da bana yazabilir. Fenerbahçe şampiyonluk mücadelesi verecekse bence İsmail Kartal hocam basından uzak tutulması gerekiyor. Tamam, hakkını teslim ediyorum. Fenerbahçe'nin zor dönemlerden geçerken görev aldı. Camiayı tanıyan birisi. Ya elini taşın altına koydu. Özellikle son döneminde puan ortalaması, işte hücum gücü, takım atmosferiyle böyle kötü bir teknik direktör olmadığını gösterdi. Elindeki kadroyu maksimuma yakın kullandığı maçlar da oldu. Bunları yok saymak haksızlık olur. Ama artık bu dosyayı kapatmak gerekmiyor mu ya mesela? Ha çünkü mesela artık İsmail Kartal'ın iyi ya da kötü teknik direktör olması değil ki. Ha mesela aynı ismin dördüncü kez gündeme gelmesi ve hoca olması. Ya Fenerbahçe gibi bir kulübün vizyonuyla ya bence uyuşmuyor, bilmiyorum ya, ben mi yanlış düşünüyorum? Kulüp sürekli geçmişte ve güvende hissettiği limana dönmeye çalışıyor. Hani oysa büyümek lazım biraz ya. Biraz da böyle bilinmeyene doğru cesaret göstermek gerekmiyor mu? Evet, İsmail Hoca Fenerbahçe için emek vermiş, saygı görülmesi gereken bir isimdir. Ama saygı duymakla aynı görevi sonsuza kadar aday göstermek aynı şey değil bana göre. Yani hoca şampiyon olsa da olmasa da bence bu defter kapanmalı. Mesela teknik ekibi çok zayıf. Açıklandı. Geçenlerde İbrahim Hoca ile de yaptık. Alt liglerden antrenörler işe alınmış. Hedefe giden yolda tecrübe zafiyeti olmaması lazım. Bunu herkes biliyor. Belli ki İsmail Hoca da hazırlıksız yakalanmış. Evet, ama bu böyle olur mu mesela? Ya buna Fenerbahçeli arkadaşlar neden bir şey söylemiyor? Anlamakta zorlanıyorum. Yani Dirk Kuyt geliyor yardımcı teknik direktör olarak ama ya bu tek başına yetmez. Antrenör ekibinin elit seviyede olmak zorunda. Mesela yönetimin bu konuya ciddi bir şekilde eğilmesi gerekiyor. Sonra sezonun ortasına doğru sorunlar yaşanınca vah ben yandım dememesi lazım. Ama Fenerbahçeli arkadaşlardan ben hiç bir tepki görmüyorum. Bilmiyorum, belki de yapıyorlardır. Ben Galatasaraylıyım ya, Galatasaray sayfaları daha fazla önüme düşüyor. Böyle olması lazım. Başarı böyle gelmiyor mu ya dostlar? Ya ben mi farklı düşünüyorum bilmiyorum ya. Türkiye'de bile doktor Fransız vardı demiş. Fransa'nın yedekleri dünya şampiyonu olabilir. Milli takıma seçilmeyenler ikinci olurdu diyor. Yedekleri de inanılmaz ya, değil mi? Muazzamlar. İnsanı seviyorum diyorsun ama Fransız milli takımında kaç tane Fransız diye var diye soru soruyorsun. Önemli olan giydikleri forma. Sonuç olarak Fransız milli takımı kulüp takımlarında da yabancı sınırı olmamalı. Sonuçta başarılar ya da başarısızlıkla kulüplerin ismi söyleniyor demiş. Seda, yani şey mi? Ben onu bilgi amaçlı, şunu mu diyorsun? Irkçılık mı yapıyorsun falan? Ben o yüzden sormadım. Yani ne kadar fazla Dünya Kupası'na hükmetmişler. Yani artık hani biz eskiden bahsettiğimiz işte La Masia'lar, İngilizler, İtalyanlar falan diyoruz ya. Hani Fransa'nın da biraz böyle gözden kaçmaması gerektiğini belli etmek adına o sayıyı verdim. Cristiano Ronaldo'nun saflarındayız. Messi bedavadan finale çıkabilir ama CR7 finale çıkmak için en kolay maçını tün oynadı demiş. O çıkınca bir tık daha iyi oynadı ama Portekiz'e İsa Karayılan, ne diyorsun? İsmail Kartal bu sezon 69 üzeri puan alsın, tuttuğum takımı değiştireceğim. Gürbüz Önder mesajını atmış. Fatih Terim gelince imparator. Fatih Terim'in de başarısızlıkları çok ama tekrar geldi. İyi yayınlar Burak. Ama Burak aynı şey değil ya. Bak Fatih Terim'in yani UEFA kupası var. Oradan adam İtalya'ya gitti, Fiorentina'ya gitti, Milan'a gitti. Yani kendini ispatladı. Anlatabiliyor muyum? İsmail Hocam da mesela iki kez şampiyon olsaydı, bir kez olsaydı, tekrar dönseydi kızmazdı. Mesela Sergen Yalçın'a öyle bir şey dedim mi? Demedim. Geldi, adamın bir şampiyonluğu var. Tekrar Beşiktaş taraftarı istedi, denedi. Tekrar getirdiler. Ama İsmail Kartal hocam da yani o sadece o 99 puanla sığınmaması gerekiyor. Ondan bahsediyorum. Ya absürt olur bir tık karşılaştırmak. Yanılıyor muyum? Fatih Terim, İsmail Kartal. Fatih Terim, İsmail Kartal. Yani şey olmuyor yani Burak. İsmail Kartal Ali Koç gönderince bir daha boş sözleşmeye imza atmam. Hakkımı alır giderim demiş. Yine geldi, yine boş mukaveleye imza atmış diyor. Yok yok, boşa atmadı, keskin 1 milyon alacak. Ama 4 kayıt 1.5 alacak işte. Bu da sıkıntı, anladın mı? Ya yardımcı hocan nasıl senin teknik direktöründen daha fazla maaş alır? Bu da işin başka bir boyutu. Neyse, döneceğim güzel insanlar. Merak etmeyin, az sonra mesajlarınıza döneceğim. Ama önce bir Yunus'a bir selam gönderelim. Bir selam verelim. Yunus'la sohbet edelim. Dünya Kupası'nda güzel maçlar vardı. Yunus, selamlar, nasılsın? Hoş geldin.
4: Hoş bulduk abi, selamlar, iyiyim, sen nasılsın?
3: Teşekkür ediyorum. Cezayir'in ve Avusturya'nın elenmesinin sevincini yaşıyorum. Hak edenin hak ettiği cezayı bulması, yani ilahi adaletin yerini bulması benim en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi. Gittiler Dünya Kupası'nda, anlaşmalı berabere kaldılar ve ikisi de son 32 turda adeta rezil olarak elendiler. İstersen önce bununla başlayalım.
4: Kesinlikle katılıyorum. Yani bu yeni sistemin, yeni formasyonun, yani bu işte averaj sistemlerindeki açıkları çok fazla kullanıyorlar. Hani iki tarafta birer puana okey olabiliyor. Hani adeta hani karşılıklı takımların birbirine hücum etmediğini bile görebiliyoruz. Zamanında basketbolda da vardı bu Euroleague'de sistem değişmeden önce. Yani ben de açıkçası dün hani hak etmeyenlerin hem sahada zaten sportif olarak hak etmeyenlerin. Kadro kaliteleri de yetmedi. Özellikle İspanya için söylüyorum ama bu taraftan elenmesi tabii beni mutlu etti. Ya bu tarz ikili averajlar, bu tarz işte turnuvalardaki formasyon değişiklikleri elbette etkiliyor. Ama hani özellikle İspanya'nın bir üst turda olması, birçok stadı daha görebilecek olması seyir zevki açısından tabii güzel. Yani şu an sürpriz olmadı son 2-3 maçta. Hani benim için hani keyifli ve elenmeli de açıkçası beni de mutlu etti yani.
3: Bu Hırvatistan'ın iptal edilen golüne ne diyorsun? Bayağı bir gece çok konuşuldu ama FIFA'da hemen hızlı reaksiyon verdi. Gol sonrası açıklamasını yaptı. Ya dedi, bu topta dedi 500'e yakın sensör var. Bu sensörler en ufak dokunuşu bile algılayabiliyor dedi. Ve birçok kişi hala FIFA'nın yaptığı açıklamaya inanmıyor. İşte ya FIFA'ya ben çok güvenmiyorum diyorlar. O goldü. Sırf Ronaldo'nun önünü açmak için Hırvatistan'ın hakkını yedi diye düşünenler var. Ben böyle düşünmüyorum ama belki sen de böyle düşünüyorsundur diye sorayım dedim.
4: Abi bilim işin içine girdikten sonra hani bilimin üstünde hiçbir otorite olmadığı için şimdi topun üstündeki sensörler hani sonuçta birçok mühendisin ortak çalışmasıyla hani hazırlanan hani bir şey. Yani burada hani FIFA'ya güvenmiyoruz işte hani UEFA, Mafia, FIFA falan gibi hani şeyler hani birazcık daha orada spekülatif kalıyor. Hani Ronaldo'nun önünü açmak için olduğunu düşünmüyorum. Evet, turnuvanın başında yani Messi'ye çok ciddi bir kıyak geçtiler. Yani net kırmızı kartını vermediler Messi'nin turnuvada. Onun bir maç daha oynaması hani elbette seyir zevki açısından çok çok yüksek bir durum. Ama hani baktığın zaman hani ben dün sonuçta dediğim gibi bilimin üzerinde bir otorite yok. Yani orada 500'e yakın sensör var. Hani bir sürü teknoloji var. Oradan bu karar çıktıysa hani zaten bunun üzerine söyleyebileceğimiz bir şey kalmıyor. Ronaldo'nun önünü açmak için de böyle bir şey yaptıklarını açıkçası çok düşünmüyorum. Ya burada Ronaldo yani bir potansiyel bir Messi-Ronaldo karşılaşması kovaladıklarını ya da Portekiz'in finalde yer alabileceğini de ben çok fazla ihtimal vermiyorum. Bence potansiyel bir Fransa-Arjantin durumu var. Ama yani dediğim gibi bilimin üzerinde bir otorite olmadığı için ben hani net bir şekilde hani FIFA bunu diyorsa, kural bunu diyorsa geçerli olan budur diye düşünüyorum.
3: Evet, az önce sen yayına bağlanmadan önce de İsmail Kartal hocamla ilgili yorum yapıyordum. İşte bana da soruyorlar işte Fatih Terim kaç kere gelip gitti, İsmail Hoca niye gelip gitmedi falan diye yorumlar da yapılıyor. Ya kıyaslamanın absürt olduğunu düşünüyorum. Ben İsmail Hoca'ya da asla saygısızlık yapmak da istemiyorum. Zaten İsmail Hoca'yı ile ilgili konuşurken de detayları verdim. İşte ne kadar Fenerbahçe için elini taşın altına koyduğundan bahsettim ama yani... Bu açıklamaları vesaire işte yok Koma'da noter tutturduk Carlos'a, yok işte Sıdık Şerif benim oyuncum ama neden bu çocuğa bu kadar para vermişler falan, dedim ki ya bunları söylememesi gerekiyor dedim. Bu arada dinleyicimiz de sormuş Fatih Terim kaç kere geldi falan diye. Yani kaç kere geldi? 4-5 kere gelmiştir değil mi? 96-2000 orada gelse, 2002-2004'te geldi. Eskileri de var. 4-5 kere gelmişler. 5 diyelim yani. Gelebiliyorlar.
4: İsmail'de Burak Elmas'ın var. 5 galiba.
3: 5 galiba. Galiba 5 yani. İsmail Kartal yorumu da alabilirim senden.
4: Yani şimdi Fatih Hoca şu an potansiyel bir Okan Buruk başarısızlığında 6. aday. Çünkü başarıyla yani son Burak Elmas dönemini çıkalım ki orası zaten farklı bir gençleşme operasyonu Galatasaray için. Yani orada Fatih Hoca Kıldağlar'la, Molutanlar'la falan yapmaya çalıştı bir şeyler. Ha, olmadı. Ama ya evvelinde sonuçta Fatih Hoca'nın Galatasaray'daki başarılarını bizim anlatmamıza gerek yok. Yani zaten herkes biliyor süper kupalar, defalarca lig şampiyonluğu, UEFA şampiyonluğu vesaire vesaire. Ya burada İsmail Hoca'nın bu kadar başarısızlığa rağmen neden geliyor olması sorgulanabilir olmalı. Ben İsmail Kartal ilk geldiğinde şunu söyledim. Yani o gün hepimiz Aykut Kocaman'ı bekliyorduk. Hatta açıklanmasından tam 10 dakika sonra yine yayındaydık. Yani ben gerçekten şunu söylüyordum. Yani Aykut Hoca gelecekse en azından elinizde bir 2010-2011 şampiyonluğu var. Ya buna dayanabilirsiniz ama yani İsmail Kartal'la alakalı bence İsmail Hoca geldiği andan itibaren çok kötü bir iletişim modeli sergiledi. Şimdi bunun birinci kötü iletişim modeli bence şu. Geldi ve iki şampiyonluğunun tescil edildiğini söyledi. Herkesin gözünde. Şimdi birincisi kurşunlanma olayı, otobüsün kurşunlanma olayı. Şimdi o seneye herkes aslında kafasında Fenerbahçe kurşunlandığı için şampiyon olamadı gibi bir hayalperest bir düzen kuruldu. Yani ben buna bir Fenerbahçeli olarak da Fenerbahçe'nin hep gerçeklerden uzaklaştığı için başarısız olduğunu düşündüğümü söylüyorum. O günde Fenerbahçe zaten Galatasaray'ın 8 puan gerisindeydi otobüs kurşunlanma olayında. Elbette çok etkilemiştir. Yabancı futbolcuları tutmak zorlaşılmıştır ama yani o gün zaten Fenerbahçe şampiyonluk Galatasaray'ın önüne geçme şansı çok zordu. Diğer türlü 99 puan sezonu. Yani bu çok fazla dayandırılıyor. Bir kere 99 puan alınmasının sebebi pandemiden dolayı yüksek takımlı sezon oynanması. Yoksa zaten 34 maçlık sezonda maksimum alabileceğiniz puan sayısı 102. Yani bunun çok fazla duygusallaştırıldığını düşünüyorum. Bir de yani Galatasaray 102 puan alınca zaten şampiyon Galatasaray olmuş oldu. Zamanında Aziz Yıldırım'ın söylediği gibi. Yani siz 67 puan alın şampiyon olun. Yani burada hani matematik tarih şampiyonları yazar. İkincileri yazmaz. Bu sebeple ben İsmail Kartal'ın kötü bir iletişim modeli sergilediğini düşünüyorum. Aynı şekilde Sidiki Şerif olayında da öyle. Yani hani siz bir oyuncunuza sahip çıkacaksanız eğer yarı sahip çıkmamanız lazım. Ya bu oyuncuya verilen para bu fazla verilmiş bence de değil. Eski yönetime gönderme yapmamak lazım. Neden yapmamak lazım? Çünkü eleştirdiğiniz yönetimle, şimdi Saadettin Saran yönetiminin politikasını eleştiriyor. Dinamo Zagreb maçı sonrasında bir araya geldiniz, anlaşıldı sizle. O gün camia Tedesco'da devam etmek kararı almasaydı, siz zaten tamam demiştiniz Saadettin Saran yönetimiyle çalışmaya. Şimdi Aziz Yıldırım yönetiminin bir parçası olunca mı böyle oldu? Ben İsmail Hoca'yı yani sevmekle beraber dediğim gibi Fenerbahçe için ne gerekiyorsa elini taşın altına koydu. Yani zamanında Aziz Yıldırım İsmail Kartal'la ilgili neler neler dedi. Hepimiz hatırlıyoruz. Yine mi bize sallıyor dedi. İşte istedikleri olmuyor diye sallıyor dedi. İşte kulübe getirmiyoruz diye sallıyor dedi vesaire. Ama yani Ali Koç, Jesus, Mourinho, İsmail Kartal dörtgeninde de ya İsmail Kartal hep ikinci plana atılan ve hepsini de kabul edip gelen oldu. Yani şimdi İsmail Hoca'ya bir takım görevler atfediliyor tamam ama İsmail Hoca'nın da çok net bir duruşu yok hiçbir zaman. Bunu evet Fenerbahçelilik adı altında yapıyor ama hani İsmail Hoca'ya karşı biraz eleştiri olsun. Dördüncü kez gelebiliyorsa camianın başına da bu tarz şeyleri kabul edip gelebildiği için. Şimdi Aykut Hoca bunu kabul etmedi. Aykut Hoca Aziz Yıldırım'la masaya oturduğunda anlaşmazlık yaşadı. Aziz Yıldırım'ın bazı söyledikleri Aykut Kocaman'a, Aykut Kocaman'ın bazı söyledikleri Aziz Yıldırım'a ters geldi ve bir masada oturup anlaşamadılar. Ama İsmail Kartal A, B, C, D, E hiçbir planda yoktu. Bunu hepimiz biliyoruz. Vincenzo Montella vardı, Nuri Şahin vardı. Barış Göktürk'ün projeleriydi bunlar. Fenerbahçe Başkan Vekili'nin. Sonrasında gece 3'te bir anda anlaşma bozulunca İsmail Kartal'ı gece aradılar, 3'te gel dediler. Sabah 10'da zaten kulüpteydi. İsmail Hoca da bir plansızlık üzerine bu kulübe geldi. Ama dördüncü kez gelmesini ben isimlerden bağımsız olarak söylüyorum. Fenerbahçe 14 senedir bir başarısızlık 13 senedir bir başarısızlık sarmalının içinde ve dördüncü kez kulübün başına şampiyon olamamış bir antrenör getirildi. Bu Galatasaray'da ancak işte karşı doni olarak Fatih Terim üzerinden konuşabiliriz. Yani örnek veriyorum. Torrent'in bir daha Galatasaray'ın başına geçme ihtimali var mı? Bence yok yani mümkün değil.
3: Kemerburgaz'ın önünden geçemez. İçeri girmeyi bırak.
4: Bence de öyle. Bence de öyle. Yani hiçbir önünden geçemez ama Fenerbahçe'de İsmail Hoca'dan bağımsız söylüyorum bunu. Tamamen isimleri dışarıda bırakarak. 3 kez gelmiş, 3 kez şampiyon yapılmamış, yapamamış bir hoca 99 puan ve camianın evladı diye Fenerbahçe'nin başına getiriliyor. İnşallah sene sonunda Fenerbahçe adına güzel şeyler olur. Fenerbahçe şampiyon olur. Ya yani biz burada hani hepimiz hani Fenerbahçe tarafı için söylüyorum, Galatasaray tarafı, herkes kendi şampiyon olsun ister ama bu bana biraz bile bile lades gibi geliyor. Yani çünkü hiçbir plan proje olmadan Aykut Hoca ile tartışıldığı için İsmail Hoca arandı, geldi ve bir plansızlık olduğu hakim. Zaten diğer tarafta Yani 20 Haziran'a kadar transferler bitirecek dedi. Bugün 3 Temmuz. Vedat Buluç hariç transfer yok. Oraya zaten hiç girmiyorum.
3: Şunu ben soracağım Yunus şimdi. Fenerbahçe'den devam edeyim. Icardi'nin de bir açıklaması vardı dün gece saatlerinde. Ona da değineceğim ama şimdi Fenerbahçe'nin transferde 36 milyon euro gibi bir harcama limiti var. Hani belki de bu Aziz Yıldırım abi hareket alanı bırakmıyordur. Vedat Muriç'in 5 milyonluk transfer taksiti ve 5 milyon euroluk yıllık maaşı düşürüldüğünde geriye de 26 milyon kalıyor. Şimdi Jirasi transferi var. Yani bu transferde gerçekleşirse 30 milyon euroluk bonservisin 3 taksit olarak ödenmesi bekleniyor. Yani 12 milyon euro gibi de yüksek bir yıllık maaş konuşuluyor. Eğer bu şartlar oluşursa yani kabul ederse Jirasi ve Fenerbahçe alırsa Fenerbahçe'de limit kalmayacak. Fenerbahçe ne yapacak bu saatten sonra, bu süreçten sonra? Ya da almayacak.
4: İmaj hakkı yapacaklar. Yani başka bir ekonomik çıkış yok. İmaj hakkı yapmak zorundalar. Şimdi Aziz Yıldırım hatırlarsan Habertürk'teki Ali Koç'la ortak yayınında ne dedi abi? Ben Mourinho'yu getirseydim dedi, İmaj hakkını dışarıda bırakacaktım dedi. İşte 15 milyon euro verdiğiniz kişiye 5 milyon euro göstereceksiniz. 10 milyon eurosunu imaj hakkı yapacaksınız. İşte Fenerbahçe'nin anlaşmalı şirketlerine reklamlarda vesaire oynayacak. Bunu oyuncu kabul eden etmez ayrı bir durum. Yani Jirasi transferi de aynı artık 4. 5. kez oyuncunun da kulübünün de kapısını çalıyorsun. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin bir limit problemi var. Aslında içeride bir çok ciddi bir maaş problemi de var. Yani Talişka'nın Ederson'un yüksek maaşıydı. Şimdi Talişka Halst ile mesela görüşüyor. Acun Ulcan'ın net bir şekilde oyuncu ilgisi var. Fenerbahçe'nin içeride maaşı da açması lazım. Yani bonservisi bir şekilde yine halledebilirler sponsorlar vesaire. Yani mesela Greenwood transferi de banka teminatı istiyorlar. Geçen sene Osimhen'den alışık olduğumuz bir durum. Yani artık yani Türk futbola geçen sene Osimhen'le birlikte girdi banka teminatı konusu. Bakıyorsun Fenerbahçe şu an bunu veremiyor. Belki evet dediğin gibi limitlerden dolayı eli kolu bağlı Aziz Yıldırım'ın. Ama işte vaat ederken yani muhalif durumdayken Aziz Yıldırım hem Ali Koç tarafındayken hem Saadettin Saran tarafında söylüyorum. Aziz Yıldırım ne diyordu? Sen Ali Koç'sun. Sen Ali Koç'sun, gideceksin Ramos'u alacaksın diyordu. Gideceksin işte Suarez'i alacaksın diyordu. Mourinho ismini öneriyordu. Şimdi Aziz Yıldırım tarafı için de söylüyorum. Ki burada hakikaten şu da olsun. Biz Aziz Yıldırım döneminde ben Aziz Yıldırım Hakan Safi seçiminde net bir şekilde Aziz Yıldırım tarafındaydım. Hani şu an Aziz Bey'i de eleştiriyoruz ki herkes samimiyetimizi de anlasın. Aziz Yıldırım için de söylüyorum. Siz de efsane başkansınız. 20 yıl bu kulüp için başkanlık yaptınız. Bu kulüp için hapis yattınız. Evet. Şimdi 20 Haziran'a kadar sözler verildi. Bunları tutmaları gerekirdi. Tutamadılar. Ama yani o taraf Ali Koç'sa ve çok değerli, çok büyük bir isim. Siz de efsane başkansınız. Sizin de bu kadar süreçte getirdiğiniz tek oyuncu Vedat Muriç olmamalıydı. Transferlerin çözümü konusunda da Aziz Yıldırım o kadar cömert ve o kadar yukarıdan konuştu ki daha transfer sürecinin tamamlanması da var. Yani mutlaka büyük işler yapacaklardır. Ama şimdi burada bir numaralı olay, siz ilk başta şunu söylemeniz gerekiyor. Bizim elimizdeki kadro bu öneleme turunu geçmek için yeterli olduğunu düşünüyoruz. Bunu söylemesi lazım. Vedat Muriç'le biz bu turu geçebiliriz. Tamam, buna herkes okey der. Ya da Sidiki Şerif de yeterli olabilir bu turu geçmek için. Hiçbir problem olmayabilir. Ama akabininde yani umut verici bir hamle yapılması lazım. Çünkü Aziz Yıldırım ne dedi? Bizde para çok, para konusunda sıkıntı yok dedi. Yani harcarız dedi. Muhalefet tarafındayken, aday tarafındayken imaj hakkıyla çözerim bu işleri dedi. Hatta hatırlayalım, ben defalarca kez hatırlatıyorum ki bu ceza UEFA'dan geldi Fenerbahçe işte 7 milyon euro. O dönem dedik ki bakın bu imaj hakkı işlerine çok açıktan çok aleni konuşuyor Fenerbahçe. Yani bunları STK, İhban kabul ediyor. Fenerbahçe'ye bu konularda ceza gelebilir dedik. Mourinho ve Kerem konusunda UEFA'dan ilk ceza geldi. STK'dan da gelebilir. Çünkü artık aleni bir arkadan dolanma durumu olmuş transferde. Bunu herkes bir net bir şekilde gördü. Türkiye'den de ceza gelebilir Fenerbahçe. Aziz Yıldırım'ın bunların önüne geçmesinin tek bir yolu var. İmaj hakkı yapacak. Yönetiminde Cihan Kamer başta olmak üzere, futboldan sorumlu zaten. Birçok firmanın yöneticileri var. Cihan Kamer herkes biliyor bir pırlanta firmasına sahibi. Bakıyorsun başka bir pırlanta firmasında Icardi oynayabiliyor. O zamanki eşi oynayabiliyor. Fenerbahçe de bunları yapacak. Fenerbahçe de bu şekilde çözümler bulacak. Yönetim kabiliyeti, hareket manevrası ancak bu şekilde genişler. Aziz Yıldırım'ın da sağlam, güçlü, tecrübeli bir yönetimi var. Bunları arkasından bir şekilde dolaşması, yasal olarak arkasından dolaşması gerekiyor. İmaj hakkı dediğimiz şey usulsüz bir şey değil. Bunları ancak bu şekilde çözebilir. Yoksa Fenerbahçe'nin elindeki söylediğin kalan 26 milyon euro Galatasaray'daki farkı kapatmayı hiçbir şekilde yetmez.
3: Evet, dün Icardi'den de bir paylaşım geldi. Acaba bu paylaşımdan sonra Icardi yavaş yavaş konuşacak mı diye de ben düşünmeden edemiyorum. Gerçi çok Türkiye ile alakası yok. Kendisine Arjantin'de bir yorumcu eleştiride bulunmuştu. İşte başarısızsın ifadesini kullanmıştı. La Torre diye bir kişi, hanımefendi. O da ona başarısız diyen kişiye, sen de diyor 45 yaşında ünlü oldun. Sıradan bir kadınsın. Senin de hiçbir yeteneğin yok. Kendi soyadınla bile tanınmıyorsun dedi. Yani eşinin soyadı olan Lattore'yi kastederek ve başkalarının hayatlarını konuşarak geçiniyorsun. Hayatını bu mesleğe hazırlayan ciddi gazeteciler olduğunu düşününce o toplumun ne kadar yozlaştığını görmek üzücü dedi. Aslında Arjantin toplumuna da böyle bir tık laf attı bu noktada. Biraz da kızdı ve altına da işte Inter'deki, Paris'teki, Galatasaray'daki başarılarını paylaştı. Sence Icardi Galatasaray'la da ilgili açıklamalarda bulunacak mı ilerleyen günlerde? Bana sanki bulunacakmış gibi geldi ama bilmiyorum. Senin de yorumunu almak isterim.
4: Yani biraz bir hareketlenme oldu açık. Şimdi menajeri de konuştu bu konuyla alakalı. Galatasaray'la iletişimle alakalı. Icardi kendisinin zaten eleştiri üzerine net bir şekilde söylemlerde bulundu. Yani benim gözlemlediğim kadarıyla evet, yani hatta bu hafta içerisinde bence, çünkü artık resmi olarak kontratı bitti. Yani kontratın bitmesi ve bu hareketlenmenin de aynı ana gelmesinin çok tesadüf olduğunu düşünenlerden değilim. Bence hani Icardi tarafı da konuşmaya başlayacak ve hani az önceki konuşmayla alakalı hani spesifik şunu söyleyeyim. Ya Icardi tabii şu an mental olarak çok eleştirildiği için birazcık hani duygu patlaması bence yaşıyor. Şimdi çok insani açılardan bakmak lazım. Şimdi Mauro Icardi'nin Vandana'yla ile evlilik sürecinde vesaire çocuklarına bağlılığını yani gördük. Hani bir hani baba için evlatları çok önemlidir. Ya bu şimdi eşi, yani çocukları uzakta, eşi değil, çocukları uzakta, çok özel izinlerle gidiyor, görebiliyor. Bu izinleri Galatasaray'da başarısızlığından kaynaklı problem olmaya başladı. Galatasaray'ın şampiyon olduğu sezonlarda da Icardi Okan Hoca'nın özel izniyle gidiyordu. Bir süre gelmiyordu, hatırlayalım, oyuncunun mentalini ayakta tutabilmek için. Ama şu an Icardi için bütün hareket manevraları daraldı. Yani sportif olarak geriledi. Kontratı bitti. Yani işte çocuklarından ayrı velayet davası devam ediyor. O Arjantin'deki kavga görüntülerini vesaire hala hatırlıyoruz. Yani mental olarak yıpranmasının aslında sosyal medyada bir dışa vurumunu biz gördük. Ya haklıdır haksızdır, zaman zaman işte ya tabii ki bence sert bir çıkış yapmış. Hani bir kadın için özellikle soyadından başka bir şeyle tanınmıyorsun demesi hoş değil ama hani Icardi için de artık adım adım bu hareket alanının daraldığını ve onun da duygusal olarak, ya hatırlayalım, biz Icardi'nin Şampiyonlar Ligi maçında neden sevinmiyor'yu konuştuğumuz gün sonrasında öğrendik ki bir gün sonra çocuklarının velayet davası varmış. Biraz insani açıdan da bakmak lazım. Galatasaray tarafına bakacak olursak da ben Galatasaray'da kalma ihtimaliyle alakalı bir açıklama yapacağını düşünüyorum. Bence Galatasaray'da kalmak için de fedakarlık yapacağını anlatacağı bir açıklama olacak. Ama bu Galatasaray'ı kesecek mi kesmeyecek mi? Yani Dursun Özbey'i ikna eden, Abdullah Kavukçu'yu, İbrahim Bey'i ikna eden bir açıklama olup olacak mı? Yeni futbol şeyi, yönetimde değişiklikler var. İkna eden bir açıklama olacak mı olmayacak mı hep birlikte göreceğiz ama ya 3,5-4 milyon eurolara inmediği sürece Mauro Icardi, bence Galatasaray kariyerinin böyle 5-6-7 gibi maaşlarda devam etmesi çok mümkün gözükmüyor.
3: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. Yunus, tekrar Dünya Kupası'na dönelim istersen. Gerçi Beşiktaş da yapalım. Bu Beşiktaş'ın yeni transferiyle ilgili Monaco'dan alınan 12 milyon euroya alınan oyuncu hakkında yorum yapmak ister misin?
4: Biraz ya şöyle, yani çok nokta atış bir transfer olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Yani hani şimdi bakıyoruz, hani dikili taştan gelecek paranın hani yönetime girmesi, hani transferde kullanılması gibi bir hayalperestlik yapılıyordu. Ama hani bu da şu an için çok olmayacak gibi. Yani 12 milyon euro, ya baktığın zaman çok büyük bir para. Bence yani Beşiktaş'ın hani son zamanlarda harcadığı bu paralar, hani Murillo'yu ve Ohu kenarda bırakıyorum, çok böyle nokta atış transferler yok. Ya maksimum birkaç oyuncu daha sayabiliriz. Mesela Beşiktaş şu an Salih Özcan'la görüşüyor. Hani bence bu transferden hani sonuçlanmaya hani yakın. Yani Pellegrini ile ilgilendiği var. Yani Pellegrini şöyle, yani İtalyano'dan geldiği söyleniyor transfer isteğine. Şimdi geçen sezona bakalım, 7 gol 4 asist. Senelerdir Roma'da oynuyor. Ya bu önemli. Ama ya ben şu an alınan oyuncunun yani 12 milyon euro eder mi konusunda hani çok açıkçası iyimser tarafta değilim. Ya yani bence 12 milyon euroluk bir Yani şimdi çünkü konuştuğumuz isimler Trossard, Vlahovic. Ya biz bir önceki yayında bunları konuşuyorduk. Yani Lukaku, Nübel, bunları konuştuk yani. Ha, Lukaku yine gündeminde Beşiktaş'ın. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Lukaku ile ilgileniliyor. Ama hani tamamlayabilirler mi? Yani çok yüksek isimler. Şimdi sürekli kamuoyunda Serdal Dalı tarafından çok yüksek beklentiler yaratılıyor. İşte az önce söylediğim gibi. Yani Trossard, Arsenal, Vlahovic, Juventus. Yani bu isimlerle konuşup sonrasında gidip 12 milyon euroyu ya bu para eder mi etmez mi tarzında bir oyuncuyu aldığınız zaman hani ya Outara bence 12 milyon euro eder mi? Bence 12 milyon euro edecek bir futbolcu değil. Beşiktaş'ın şampiyonluk yolunda bir iskeletinde olabilecek bir oyuncu mu? Buna da tam emin değilim. Bence nokta atışı doğru bir transfer olmadı.
3: Bize verilen sürenin de sonuna geldik. Pazartesi saatler 12'yi gösterdiğinde tekrar mikrofonun başında olacağız. Size güzel hafta sonları diliyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Kimsenin de sizi üzmesine asla ama asla izin vermeyin. Görüşürüz. Sosyal medya Cihan Dişli. Takip ederseniz ben de size ederim. Hoşça kalın.

0: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam edecek.
1: Reklam.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Kim ne dedi?
6: Merhaba Burak.
7: Hoş geldin.
6: Hoş bulduk, hoş bulduk.
7: Yayınımıza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın diyelim.
6: Transfer evet, izleyenlerimize teşekkürler.
7: Fenerbahçe'nin UEFA'dan aldığı cezayla başlamak istiyorum. 7 milyon euroluk bir ceza aldı. Bu evet. Cezanın sorumlusu kim? Yani Kerem Aktürkoğlu'ndan dolayı mı gelen bir ceza bu?
6: Ya bu çok bence çok açık bir konu ama niyeyse taraflar bu konuyu çok farklı değerlendiriyorlar. Bu ceza ilk önce 11 milyon euro olarak belirtiliyor. Ardından yapılan görüşmeler sonrası 7'ye düşürülüyor. Bu arada hani bu konuyla ilgili olarak zaten Fenerbahçe'nin limit aşımı sebebiyle Fenerbahçe'ye bir ceza geleceği uzun süredir konuşuluyordu ve raporlar sonrası Fenerbahçe'ye şu anda 7 milyon euroluk bir ceza verildi. Şimdi mesela bu konuyla alakalı olarak bazı kaynaklar, kulüp kaynakları diyorlar ki ya buradaki bu cezanın nedeni sezon başında Ali Koç'un devre arasında Saadettin Saran'ın yaptığı transferlerden kaynaklanan problem. Yani onların işte %70 olan yani toplam gelirin %70'i oranında harcama yapabilirsin noktasındaki ihlal kararlılığı ya da kanunu diyelim aşmaları %84 galiba Fenerbahçe'nin yani %70 olması gereken toplam gelirin harcamasının %84 noktasına ulaşması. Burada da özellikle transferleri gerekçe gösteriyorlar. Diğer yandan özellikle geçen yıl yapılan kongrede yani Eylül ayında yapılan kongrede Ali Koç biliyorsun 12-13 ve galiba 14 yani gayrimenkullerin değerlendirilmesi meselesini gündeme getirmişti. Orada kongrede bu reddedilmişti. Bir gün önce kongreden bir ya da iki gün önce öyle hatırlıyorum Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Aziz Yıldırım o günlerde özellikle bu maddelerin reddedilmesi gerektiği özellikle Fenerbahçe'nin gayrimenkulleri konusundaki onay verilirse eğer Fenerbahçe'nin geleceği açısından sıkıntı olacağına dair bir açıklama yapmıştı. Açıklamanın metnin özeti işin açıkçası buydu ve o gün kongrede zaten Ali Koç'a büyük bir tepki de vardı. Hatta Hulusi Belgü sahneye çıktı. Ali Koç geldi birkaç kez uyarı yaptı. Ya bakın bunu onaylayın yoksa bu her yönetime veriliyor. Ben burada olmayabilirim. Saadettin Saran devam edecekse onun da işine yarayacak bir meseledir diye birkaç kez de biliyorsun uyarı yapmıştı. Ama o gün orada kongreye katılanlar bunu reddetmişlerdi. Hatta Saadettin Saran da çağrı yapmıştı. Sonrasında şimdi onunla ilgili olarak deniyor ki işte o gün eğer o Aziz Yıldırım o çağrıyı yapmasaydı bu iş bu noktaya gitmeyecekti ve bu ceza da böyle olmayacaktı. Gibi yani tarafların bu konuyla alakalı olarak değerlendirmeleri var. Yani bir taraf bir tarafı açıkçası suçluyor. Şimdi bununla ilgili olarak şöyle bir durum da var onu da söyleyeyim. Bu Fenerbahçe'nin geçen yıl Eylül ayında alamadığı yetkiler var ya Eylül ayında alamadı onu. Yanılmıyorsam Kasım ayında ya da Ekim'in sonunda Saadettin Saran yönetimi bir olağanüstü yetki kongresi yaparak o yetkiyi almış. Yani o yetki neydi? İşte Ataşehir'deki arazinin kullanılması, satışı yani emlak konutla yapılacak anlaşma, ona yetki alınması meselesi. Sonra Kayışlı arazisi üzerindeki kullanım ve Fenerbahçe buradan gelecek paralarla ilgili yetki alınmış ve sonra bunlar işleme konulmuştu. Şimdi deniyor ki eğer o yetkiler o tarihte verilmiş olsaydı yani kongre zamanında o yetkiler alınmış olsaydı eğer çünkü o dönemde kulübe bir girdi olacaktı. Bu girdi UEFA tarafına yollanacaktı ve Fenerbahçe bu girdilerden ötürü işte kaç paraysa kulübe giren para diyelim ki 250 milyon euro. Ama o tarihi aralığında Fenerbahçe'nin kasasına girecek olan para 250 değil de bu yetkiyle birlikte, satışlarla birlikte örneğin 300 milyon rakamları sallıyorum. 300 milyon, 350 milyon euro olacaktı. Bu UEFA'ya bildirilecekti. Şimdi 250 milyonun %70'i ile 300 milyonun %70'i arasında bir fark var. 50 milyon eurodaki işte %70'lik dilimi de kullanacaklardı ve burada bir sorun olmayacaktı gibi değerlendirmeler ve tespitler var. Sonuç itibariyle Fenerbahçe'ye bu ceza geldi. Bu ceza ile ilgili olarak şimdi Aziz Yıldırım bu çıkışı yapabilir. Bunu da zaten sık sık dillendiriyordu. Özellikle bu gayrimenkuller konusunda da mevcut tabloya baktıktan sonra şöyle bir değerlendirme de var. Ben Fenerbahçe'nin Aralık ayında falan bir tüzük kongresi, bir kongre yaparak özellikle Fenerbahçe'de örneğin bugün şey yapılan diyelim ki Fenerbahçe gitti bugün bir arazi aldı diyelim Burak. İşte bir 30-40 dönümlük bir arazi aldı diyelim bir yerden. Bugünden itibaren 25 yıl boyunca satılamaz diye bir madde koyup o işte arazilerin ya da gayrimenkullerin 25 yıldan önce değerlendirilememesi gibi çeşitli maddeler koydurmayı düşünüyorlar. Çünkü deniyor ki Fenerbahçe'nin iki tane önemli arazisi vardı. Bir Ataşehir, bir Kayışdağ. Bunlar kullanıldı, bunlar harcandı. Daha doğrusu satıldı, bu gelen paralar harcandı. Kulübün elinde şimdi ne var gibi sorular var ve ben Ağustos ayının başı ya da Temmuz'un sonu yapılacak divan toplantısında da bu ve diğer konu yani bu ve diğer yani mali tablonun çok detaylı bir şekilde anlatılacağı, gerek Saran yönetimi dönemiyle ilgili olarak, özellikle Saran yönetimiyle ilgili olarak çok sayıda konunun gündeme geleceği, mutlaka o tarafında konuya ilişkin açıklamaları olacaktır. İşin geldiği nokta bu. Yani bu işin sorumlusu kim sorusuna Aziz Yıldırım'ın o gün kardeşim bunu yapmayın, bu yetkiyi vermeyin, Fenerbahçe'nin gayrimenkullerinin bu şekilde değerlendirilmesi, yarın Fenerbahçe'nin elinde bir şey kalmayacak yolundaki çıkışı özelinde de değerlendirirsek, bu çıkışı yapmış, yetki kongreye bu yetkiyi vermemiş de limitler meselesi var. Herkesin burada bir sorumluluğu olabilir ama günün sonunda şöyle bir durum var, onu söyleyeyim. Şimdi 2018 yılında Fenerbahçe'nin başkanı Aziz Yıldırım'dı ve Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bu görev geldiğinde sonrasında Saadettin Saran'a geçti. 8 yıl boyunca yeri geldi. Şu söylenmedi mi? Aziz Yıldırım kulübü çok kötü yönetmiş. Fenerbahçe bugün işte bu noktadaysa, transferi yapamıyorsa, işte batma noktasına gelmişti. Bu ve buna benzer birçok propaganda hatırlarsan şey tarafı da yapmıştı. Ali Koç tarafı da yapmıştı. O tarafı suçlamıştı. Aziz Yıldırım da çeşitli savunmalar yapmıştı. Aynı döngüye tekrar girildiğini söylemek lazım. Bugün 7 milyon euroluk bir ceza var. Bu ceza Fenerbahçe'nin cezası. Ali Koç'u bağlayan taraflar vardır. Saadettin Saran'ı bağlayan taraflar vardır. Aziz Yıldırım'ı bağlayan taraflar vardır. Günün sonunda bu cezanın muhatabı Fenerbahçe. Yani sonuç itibariyle yanlış yönetimin bir bedeli olarak Fenerbahçe'nin önüne çıkan bir konu. Yine söylüyorum. Hani burada özellikle sezon başı, ha şuradan gidersek bu arada onu da söyleyeyim, şimdi orada da o mantık doğru. Yani biz 12, 13, 14. maddelere Ekim ayında, Eylül ayında yetki alsaydık bu işler böyle olmayacaktı anlayışı var ya. Yani çünkü girdiyi sokacaklardı ama sonuç itibariyle bu girdi gelemedi ama Fenerbahçe'nin limit aşımına girmesinin nedeni de sezon başında yapılan Fenerbahçe tarihinin en yüksek dönemli transfer dönemi harcamaları ve devre arasında yapılan en yüksek dönemli transfer harcamaları.
7: Devre arası da
6: yani o dönemde yapılan harcamalarla ilgili değerlendirmeler de yine önümüzdeki yıl bugünlerde ya da Ocak ayında falan takvimini bilmiyorum. Yine o dönemlerle ilgili de raporlara bakılacak ve Fenerbahçe'ye buradan bir fatura çıkarılacak ya da çıkarılmayacak. Bunu açıkçası şöyle yapmak lazım bence. Şimdi herkes bir şeyler söylüyor ya. Ya bu kulübün bu işlerini yapan, bu işlere hakim insanları var. Yani bu mali tabloyu iyi bilen insanları var. Bilgilendirmeler yapılıyor ama burada konuyu en açık ve net bir şekilde birilerinin çıkıp anlatması lazım. Yani bu Barış Göktürk mü? Başka bir isim mi? Ekonomisine hakim olduğu için söylüyorum. Bunun anlatılması lazım. Ama bu bir kavga nedeni olarak, ya da bakın bunlar yapıldı, Fenerbahçe bu ceza geldi noktasında o çıkış da anlamlı. Mevcut yönetimin çıkışı da anlamlı. Eylül ayında bu yetki verilseydi bu ceza gelmeyecekti. Çıkışı da anlamlı. Ama başa dönersek siz bunları harcadığınız için, bu büyük harcamalar yapıldığı için, Fenerbahçe limiti aştığı için bugün bu ceza önüne geldi.
7: Şimdi Saadettin Saran da kış transfer döneminde yaptı büyük bir harcama. Aziz Yıldırım da yapacak. Aziz Yıldırım bu dönemde dengeli giderse...
6: Mesela belki... şimdi bir izleyenimiz diyor ki doğru, işte tam da mesele bu. Cavit Bey bu arada süper chatlerinize de bakacağız. Cavit Bey diyor ki lütfen diyor doğru bilgilendirin insanları. 11, 12, 13. maddelerin UEFA kriterleriyle alakası yok diyor. Ben de tam olarak bunu anlattım. Yani şimdi mesela Ali Koç tarafından ben bunu sorduğumda deniyor ki, örneğin Ali Koç tarafında da. Şimdi o enteresan bir detaymış. Yani çok hakim olmadığım bir konu ama şimdi bu Fenerbahçe'nin kasasına bu Kayışdağı ülke arasındaki paralar girdi ya. Bunlar rapor ya, sonuçta veri ya. Bunları Fenerbahçe götürecek UEFA'ya, belli bir takvim içerisinde UEFA'ya bunları sunacak. O 7 milyon euroluk ceza daha da eriyecek ve Fenerbahçe daha az bir cezayla muhatap olacak. Yani ikinci, üçüncü itirazlar ya da savunmalar yapılacak. O yüzden söylüyorum, yani herkesin bu konuyla ilgili her tarafın bir görüşü var. Ama tekrar altını çiziyorum. Burada mesela abi bu limit aşılmış mı? Evet. Aşılmış. Limit neden aşıldı? Transferlerden ötürü, harcamalardan ötürü aşıldı. Sonuç bu. Harcamalardan ötürü atandı.
7: Dün İrfan abi söyledi.
6: Arttı, özür dilerim. Hani bu aşıldı.
7: Gayrimenkullerin satışından bir gelir elde edilecekti ama o elde edilen gelir limite dahil edilmeyecekmiş mesela. Hani geçseydi de Fenerbahçe limit aşımından dolayı ceza alacakmış. İrfan abi dün öyle anlattı.
6: Vallahi bak tekrar söylüyorum.
7: Yani Aziz Yıldırım'ın
6: suçu yokmuş. Şimdi bak ben ne diyorum ki? Bak hani burada zaten hayır, Aziz Yıldırım'a bir şey diyemezsin ki. Aziz Yıldırım hayır, ne yapacak?
7: Aziz
6: adam
7: Yıldırım
6: çıktı dedi ki satmayın
7: ya.
6: Ben buna onay vermem dedi. Aziz Yıldırım'ın etkisi vardır, ben buna onay vermem dedi.
7: Evet.
6: Vermeyeceğini de söyledi açık açık. Yani Aziz Yıldırım bugün kalkıp hayır ben o gün öyle demek istemedim demez ki. Zaten bunu söyledi. Konu bu. Yani burada yani sorumluluk konusu var ya. Yani burada Aziz Yıldırım'a bu cezanın sorumlusu Aziz Yıldırım'dır manşetini kimse atamaz. Böyle bir şey yok. Çünkü o gün çıktı dedi ki bunları yapmayın kardeşim. Bugün de zaten şey konuşulmuyor mu Fenerbahçe'de? Yapıldı. O paralar harcandı. Şimdi elde ne var? Bugün Fenerbahçe'nin ne konusu çok konuşuluyor ya. Öyle böyle birazdan geleceğiz o konuya. O noktaya gidildi. Yani Aziz Yıldırım bu çağrıyı yaptığı için Fenerbahçe bu cezayı aldı demek vicdansızlık olur. Boş muhalefet olur. Öyle sonuçta bu paralar harcanmış. Bu limitler aşılmış. Aşanlar kim? O dönemin yetkilileri kimse bunlar. Biz o paraları zamanda sokabilseydik bu sorun olmayacaktı. Dan yola çıkarak Aziz Yıldırım'a eleştiri yapılabilir. Ama o gün seçime Aziz Yıldırım girmedi. O zaman Saadettin Saran çıksaydı bir konuşma yapsaydı. Yapmayın, etmeyin. Bu bize lazım demeliydi mesela o zaman. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Yoksa burada yine söylüyorum. Yani burada Aziz Yıldırım sorumludur. Ben Aziz Yıldırım'ı sorumlu olarak görmüyorum. Açıkçası görmem de yani burada. O çağrıyı yapabilir. Kongrede Aziz Yıldırım'ın bu çağrıyı yapması çıktı dedi ki yapmayın kardeşim bunu dedi. Birileri de buna evet el kaldırdılar. Ya evet. Buradan Aziz Yıldırım'a vay sen o gün öyle yaptın. Fenerbahçe'nin önünü kestin. O çağrıyı yapmasaydın bu karar geçecekti. Ali Koç da zaten ısrarla şeyi söyledi. Yani kardeşim burada Aziz Yıldırım döneminde de bu yetki şu tarihlerde şu defa şu kaç kere verildi. Aynı şeyi istiyoruz demişti. O dönemin koşulları içerisinde mesele buydu ama kalkıp da bugün bu cezanın sorumlusu Aziz Yıldırım'dır demek ağır olur yani. Mümkün değil yani. Sonuç itibariyle o harcamaları yapan kendisi değil. Ayrıca kulübün şeyleri de gayrimenkulleri de sonuç itibariyle kullanıldı. 2 ay geç kullanıldı. 2 ay geç kullanılması belki bu limitler meselesini etkilemiş olabilir. Ama hayatın içerisinde riskler de var. O kararları verenlerin de sorumluluğu var yani.
7: Daha bir de hani Saadettin Saran dönemi de incelenecek.
6: İncelenecek tabii.
7: Yani daha incelenmedi. Kış transfer döneminde bayağı bir harcama yapıldı. Aziz Yıldırım'ın bu dönemde yapacağı harcamalar Saadettin Saran'ın kış döneminde yaptığı harcamaları kurtarabilir mi? Gelecek sene Fenerbahçe'ye ceza gelmesini engelleyebilir mi?
6: Vallahi şimdi bununla ilgili oradaki matematik nedir çalışılıyor, ediliyor ama Saadettin Saran döneminde çok büyük harcamalar yapıldığı çok açık. Yani bu zaten kamuoyuna yansıdığı şekliyle kimse buna hayır harcamadı diyemez. Fenerbahçe tarihinin devre arasındaki en büyük harcamaları yapıldı. Ha bu arada şeyi de söyleyeyim. Yani bu harcamalar yapıldı. O günlerde de Saadettin Saran Fenerbahçe'nin en şanslı bence başkanıydı. Mali kaynaklar için bütün kaynaklar hazır geldi. Saadettin Saran'ın avucuna geldi. Saran da bunu kullandı. Bunu kullanırken de ben Fenerbahçe Kongresi'nden de divan toplantılarında genel kurulda da ben orada takip ettim. Ya da Fenerbahçe'nin kamuoyunda da siz bu kadar para harcamayın gibi bir şey yoktu. Harca Gerekirse onu da yap. Gerekirse bunu da yap. Şunu da sat. Onu da yap. Yeter ki bu şampiyon olsun. Desteğiyle o harcamaları da yaptı. Yani Zahreddin Saray yarın öbür gün böyle bir savunma da yapabilir.
7: Peki şu yabancı sınırına gelmek istiyorum. Onar dönüş olarak kaldı. Evet. Serdar Çelikler de bunu değişebileceğini söyledi. Değişme ihtimali var mı sence? Değişir mi? Kulüpler istemiyor
6: mu? Abi şimdi bu yaygın bir şey zaten. Yani konuşulan bir şey. Ben de birçok defa konuştum. 3 aşağı 5 yukarı federasyonda tarafı da şunu söylüyor. Şimdi federasyon dedi ki en son. Bu arada Fenerbahçe'de işte transfer meselesi de burada açıkçası
7: tıkanıyor.
6: Orada yeni bir planlama yapmak durumundalar ve Fenerbahçe'nin buradaki tavrı net. Diyor ki Fenerbahçe öyle 12 artı 2, 10 artı 4 falan değil. Yabancıyı serbest bırakın noktasında. Bunda yakında Fenerbahçe zaten Mahmut Uslu'nun çıkışı var. Bence Aziz Yıldırım da bu ve buna benzer açıklamalar yapacaktır. Şimdi federasyon tarafında şöyle bir durum var. Federasyon 2 gün önce bir açıklama yaptı. Bu kural değişmeyecek diye. Doğru mu? Doğru. Federasyon bu açıklamayı yaptı. Şimdi federasyon diyor ki ben bugün gelirken de tekrar sordum. Şimdi kulüpler birliğinden bu konuda yani 18 kulübün bu kural değişsin gibi bir talebi yok. 18 kulüp biz bu kuralın 12 artı 2, 10 artı 4 ya da işte 10 o

0: bunu değişir. Ama burada bir oy birliği olmazsa eğer Federasyon bu kuralı değiştirmeyeceğini söylüyor. Şimdi 5 tane kulüp bu kural aynı şekilde kalsın demiş. Söyleyeyim onları. Yani 10 artı 4 kuralı var ya.
1: Evet.
0: 10 artı 4 kuralı ile ilgili son yapılan toplantıda da ve federasyona giden, federasyon tarafına yapılan bilgilendirmelerde de 10 artı 4 kuralı ile ilgili olarak Çaykur Rizespor, Eyüp Spor, Kasımpaşa, Göztepe, kaç saydık? Çaykur Rizespor, Kasımpaşa,
1: Eyüp
0: Spor, Göztepe ve Samsun Spor.
1: Beş.
0: Bu 5 kulüp, bu 5 kulüp bu kararın bu arada bir telefon, yani çok kısa birisiyle bir telefon görüşmesi yapacağım. Belki bu şeyle alakalı olarak bir telefona bağlama durumu olur. Fenerbahçe'nin cezası ile ilgili. Birazdan sesimi bir almanı isteyeceğim. Çünkü ben aramıştım, geri döndü. Şimdi değil, dur. Şeyi söyleyeyim ondan sonra. Bu 5 kulüp, Burak, diyor ki bu karar değişmesin. 10 artı 4'te kalsın. Tekrar ediyorum. Eyüp Spor, Kasımpaşa, Çaykur Rizespor, Göztepe ve Samsun Spor. Bu 5 kulüp bu karar kalsın diyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor kararın değişmesini istiyorlar. Trabzonspor da istiyor bak. Söylüyorum. Çünkü Trabzonspor'la ilgili Trabzonspor buna muhalefet etmiyor deniyordu. Trabzonspor da kararın değişmesini istiyor.
1: Trabzon'un kadrosu birazcık uygun gibi bu konuda çünkü. Ama istiyor.
0: Hayır, hayır istiyor. Kararın değişmesini istiyor Trabzonspor'da. Yani 12 artı 2 ya da 14 oyuncu. Neyse. Yani o artı 1, 2, 3, 4 vesaire onların kaldırılmasını Fenerbahçe tamamen serbest kalsın diyor. Galatasaray 12 artı 2'yi diyor galiba. Anladığım o. Trabzonspor biraz daha farklı bir model getiriyor ama bunlar diyorlar ki bu karar değişsin. Kulüpler Birliği'nde ortak bir mutabakat yok bu konuda. Şimdi federasyon sondur. Tekrar söylüyorum ben yayına gelirken tekrar sordum nedir durum diye. Federasyonun bu açıklamasına rağmen Kulüpler Birliği eğer yarın bir toplantı yapıp önümüzdeki ki ben yakın zamanda bir toplantı bekliyorum bu arada. Bir toplantı yapıp burada bu karar şey olmalı yani diğer kulüpler de ikna edilirse eğer bu kararın değişeceğini düşünüyorum. Şöyle bir durum var bu arada. Dedim ki yani sonuç itibariyle burada oy çokluğu da var. Hani oy çokluğu kullanılır mı? O da kullanılma ihtimali olabilir. Ama federasyon başkanı burada kalacağım diyor. Federasyonda oy birliği olmazsa burada kalırız diyor. Şimdi şu olabilir mi acaba? Oy çokluğu gitti. 10 kulüp işte kaç tane dedim ben 5 tane kulüp değişmesini istiyor. 13 tane kulüp değişsin istiyor. Bu arada bazı Anadolu kulüpleri de şey demiş. Yani siz bunu değişirseniz de evet yani değişmezseniz de evet. Yani burada biz size illa bu konuda muhalefet etmeyiz gibi bir tavır içerisindeler. Dolayısıyla işin geldiği nokta itibariyle Kulüpler Birliği'nden çıkacak toplam karar, oy birliği kararı bu kararı etkiler. Oy birliğiyle eğer bu karar federasyonun önüne gitmezse federasyon yapmayacağız diyor. Çünkü şöyle de algılanmak istemiyorlar. Yani Galatasaray istedi, Fenerbahçe istedi, Trabzon istedi ve federasyon tarafı diyor ki herkes kendine göre bu kuralı şekillendiriyor. Öyle olsun istiyor kendi çıkarlarına göre. Bu doğaldır yani. Bu arada her kulüp kendi çıkarına göre bunun böyle olmasını ister. Oy birliği olmadan biz bunu yapmayız diyorlar. Oy çokluğuna döner mi? Önümüzdeki günlerde bunu döneceğiz. Bir ya çok kısa bir 10 saniye 15 saniye sesimi alırsan ben birisini arayacağım. Eğer katılmak isterse bu cezalarla ilgili ya yani bu konularıyla alakalı olarak bir görüş en azından yayınımızda izleyenlerimize paylaşırız.
1: Hem Greenwood transferini konuşacağız. Fenerbahçe'de Atletico Madrid de girdi transfere. Fenerbahçe'nin işi birazcık zor gibi görünüyor. 50 milyon euro bonservis bedeli isteniyor. Atletico Madrid bu bonservis bedelini vermeyi düşünüyor. Bunu da konuşacağız. Fenerbahçe transferde neler yapacak? Kimler gidecek? Kimler kalacak? En-Nesyri'nin bonservisinin kırdırılma iddiası var. O iddiayı konuşacağız. Doğru mu? Feridun Nidaloğlu'nun dün söylediği bir haberdi. Fenerbahçe yönetiminde para var mı yok mu bunu konuşacağız. Özellikle Serdar Çelikler bunu çok fazla dillendiriyor. Yönetimde para yok, varsa da içeri sokamıyorlar veya yönetimden kimse para vermek istemiyor. Bunu da konuşacağız. Forvet transferini konuşacağız. Ve de bu cezalarla ilgili birazdan bir bağlantımız olabilir. Yorumlarınıza birazcık bakalım. Süper chatlerinizi de

0: okuyacağız.
1: Devam edebiliriz bu arada.
0: Devam ediyoruz o zaman.
2: Tamam. Şöyle konuştum. Konuştum, kişi söylemeyeyim. Ayıp olur. Bununla ilgili olarak tam böyle hani netlik, yani net bir bilgi üzerinden gitmek daha sağlıklı olur. Yani yanlış anlaşılabilir diye. Özellikle bu konuda daha sonra bu konuyu konuşacağız. Onu söyleyeyim.
0: Peki transfere geçelim.
2: Ama yine söyleyeyim, yani taraflar birbirini böyle bir şey yapıyor. Suçluyor yani.
0: Görüntü. Onun yüzünden oldu, onun yüzünden oldu.
2: Ama yani sonuç, yine söylüyorum. Yani bu burada ben mesela, bu kabul edilemez yani. Hani o gün işte Aziz Yıldırım o çağrıyı yapmasaydı bunlar olmayacaktı. Hayır. Çünkü koltukta kim varsa o bu işi çözmek de mesul insanlardır.
0: Peki. Transfere geçmeden önce şu şeye geçelim.
2: Geçelim.
0: Nideloğlu.
2: Bu yabancı iş tamamlandı değil mi? Yabancı konusunu biz tamamladık diye düşünüyorum.
0: Evet, bence tamamladık. Tamam. Ya zaten şu an hani 10+4 devam ediyor ama tamam. Değişecek mi onu göreceğiz.
2: O kurala göre de Fenerbahçe'nin mevcut transferle ilgili son durumunu aktarırız.
0: Oraya geliriz ama önce şu Enes'in bonservisinin kırdırılma iddiasını konuşalım. Feridun Nideloğlu.
2: Bu doğru. Yani ben bunu sordum. Ama bendeki bilgi biraz daha farklı. Şöyle, ben geçen yayında, son yayın olması lazım yine, Digifutbol'da yaptığımız yayında bu En-Nesyri'nin hatta Fenerbahçe'nin şey demiştim, Fenerbahçe 20 milyon euro ödeme yapıyor Aziz Yıldırım geldiğinden beri, yani 9-10 Haziran'da aldılar. Ben o yayını yaptığımda galiba 29'uydu ya da 28'iydi, işte 20 günde, yani işte her gün 1 milyon euro neredeyse ödeme yapmış bilgisi gelmişti, ona aktarmıştım. O 20 milyon euronun içerisinde de 2 milyon 950 bin euro Sevilla'ya ödenen En-Nesyri'nin bonservisi vardı. Şimdi o transferle ilgili olarak detayı söyleyeyim. Transferle ilgili olarak meseleyi söyleyeyim. Transferle ilgili konu şu. Fenerbahçe, çünkü bak bu hiç açıklanmadı. Ben hatırlamıyorum. Yani Fenerbahçe şeyi kaça sattı abi?
0: En-Nesyri'yi
2: kaça sattı? Fenerbahçe'nin hatırlı o günlerde yaptığı tek bir bildirim vardı. En-Nesyri'nin sözleşmesi feshedilmiştir diye. Tamam mı? En-Nesyri'nin sözleşmesi feshedilmiştir diye. Şimdi biz bunları bu açıklıkta konuşuyoruz. Yarın öbür gün belki de hani bu işte En-Nesyri'nin 15 milyon euroya satılması meselesi, Fenerbahçe'nin o gün yaptığı o açıklama belki de yarın Fenerbahçe'nin başına bela olacak ama herkes işini düzgün yapacaktı o zaman. Bu kadar net. Aktarılanı söylüyorum. Orada şöyle oluyor. Fenerbahçe En-Nesyri'yi 15 milyon euroya Al-Nasr mıydı? Şeyin Kante'nin kulübü. Neyse. Al-Nasr, El Hilal. Hangisi şimdi hatırlamıyorum.
0: Elitiyat.
2: Kante'yi alırken bir takas gibi aslında gördük biz bunu ama 15, çünkü sözleşmeyi feshettik deniyordu. Evet. 15 milyon euroya satıyor Fenerbahçe şeyi. En-Nesyri'yi. Bu 15 milyon euronun 7,5 milyon eurosunu Fenerbahçe peşin olarak alıyor. Tamam. Yani o peşin alındı, Kante'ye imza parası verildi ve onlar yakında zaten detaylı olarak açıklanır. Ama sonuçta böyle 15'e satmışsın sen bu oyuncuyu. 7,5'a da sana gelmiş. Peşin olarak gelmiş. Geri kalan 7,5 var ya. 7,5. Ferin abi şey diyor değil mi? Bir şeyin tamamı.
0: 15 milyon, 14 milyon dolar dedi herhalde ama.
2: Neyse, ben bak, ben 15 milyon euroya, bendeki bilgi, kırılma olayı doğru ama. Kırılma olayı doğru. 15 milyon euroya satıldığı bilgisi var bende. Fenerbahçe 7,5 milyon euroya bu oyuncunun şeyini alıyor. 7,5 milyon euroyu peşin olarak alıyor. Kalan 7,5 milyon euro var ya, o da kırdırılıyor ve kullanılıyor. Kırdırmak ne demektir? Vadesi gelmemiş bir alacağı götürüp bir şirkete verip, kardeşim biz size bunu veriyoruz, bunu size %10'la kırdırıyoruz. İşte bu 750 bin euroyu siz alın. Bunun ödemesi bir sene sonra şu ayda, iki sene sonra şu tarihte. Onların da mutlaka kendine göre bir takvim vardır. Fenerbahçe'nin bu kalan 7,5 milyon euroyu da kırdırarak Saran yönetiminin o dönemde transferler için ya da işte neyse kulübün yönetimi için harcadığı yönünde bir bilgi var. Bu konuyla ilgili resmi açıklamayı da Fenerbahçe mutlaka yapacaktır ya da Saran tarafı yapacaktır. Bilgiler paralel gidiyor. Bendeki bilgiyle şeydeki Ferdun abideki bilgi arasında sadece böyle bir fark. Bir kırdırma olayı var. Bende yarısı peşin alınıyor, yarısı kırdırılıyor. Ferdun abi ise toplam paranın yüzde toplam paranın kırdırıldığından bahsediyor. Diğer yandan şöyle bir durum da oluyor. Aslında isyanlardan bir tanesi de şu, onu da söyleyeyim Burak. Deniyor ki ya diyorlar ya arkadaş tamam yani siz bunu yaptınız. Bu işlemi de yaptınız. Ya bu işlemi yaparken en azından şunu da yapmasaydınız. Yani bu para geldi ya, Fenerbahçe bu parayı kullandı ya Burak. Evet. 6-7,5 milyon euro nakit olarak geldi ya. Geri kalan da kırdırıldı ya, yüzde kaçla kırdırıldı onunla ilgili benim bir bilgim yok. Ve deniyor ki ya madem böyleyse 2 sene önce alınmış olan En-Nesyri'nin şeyi de ödenseydi. Yani taksitleri de ödenseydi. Biz geldik En-Nesyri'nin 2.950 bin euroluk taksidini ödedik. Oradaki detayları kulübün kendisi açıklar. Hani bendeki kabaca bilgiler bu şekilde.
0: Peki transfere geçelim o zaman yavaş
2: yavaş. Geçelim.
0: Dün gece sıcak bir gelişme vardı. Greenwood transferini Atletico Madrid'in de girdiği konuşuluyor. Fenerbahçe'de Lookman transferi vardı. Onda da Atletico Madrid girmişti ve transferi bitirmişti. Bu transferde de girdi.
2: Tarih tekerrür mü ediyor meselesi?
0: Maalesef öyle gibi duruyor. 50 milyon isteniyor. Atletico Madrid verir büyük ihtimalle bu parayı.
2: Verir mi vermez mi bilmiyorum. Ama böyle bir durumun varlığından bahsediliyor. Ben sonrasında bunu yaz Sabuncuoğlu yazdı. Sonrasında bununla ilgili olarak şimdi Greenwood'la ilgili durumu aktaracağım ama şöyle bir değerlendirme yaptı oraya hakim olan bir arkadaşım. Dedi ki o da bir ilginç bir şey. Atletico Madrid Lookman'dan çıkmak istiyormuş. Lookman'dan çıkıp onun yerine şeyi koymak istiyormuş.
0: Greenwood'u
2: koymak istiyormuş. Lookman'dan çıkması, yani Lookman'ı yollama gerekçeleriyle ilgili bende bir şey yok ama Atletico Madrid'in böyle bir planı varmış. Yani Greenwood o bölgeyi daha iyi doldurabilir, daha disiplinli, daha çok işimize yarayabilir anlayışıyla Lookman'ı yollayıp Greenwood'u alıp yoluna devam etme gibi bir düşüncesi varmış Atletico Madrid'in. Şimdi bu Fenerbahçe tarafını amiyane tabirle azdırır mı? Bir taraftan bu haber bu yönüyle ister istemez Fenerbahçe yönetimi üzerindeki baskıyı da arttırır. Bu baskıyla ilgili bir şey unutma. Ne düşünüyor Fenerbahçe yönetimi diye bir sorarsın, olur mu?
0: Tamam.
2: Onu da aktarmış olayım. Burada böyle bir durum var. Şimdi bu Fenerbahçe'deki hareketliliği, Greenwood konusundaki pazarlığı, Marsilya'nın da yine daha da çeken bir şey. Mutlak orada olmayan bir şeyden bahsetmiyoruz. Ama transferde bu ve buna benzer hamleler bir tarafın elini güçlendirir, bir tarafın elini zayıflatır. Şimdi burada şöyle bir durum var. Fenerbahçe'de sorduğum zaman Greenwood'la ilgili görüntü şu. Zaten oyuncuyla, hani zaten Hakan Safi'den itibaren oyuncuyla bir şey durumu var. Bir mutabakat durumu var. Belli ki oyuncunun zaten buraya gelmekle ilgili bir derdi yok. Evet. Konu bonservis meselesi. Şimdi son sorduğumda Marsilya'nın ısrar ettiği bir para var. Bu 50 milyon euro deniyor. Fenerbahçe eğer bunu 35'lere çekebilecek durumda olsaydı Fenerbahçe bu transferi bugüne kadar bitirirdi açıkçası. Şimdi bu limitler mesela çok konuşuluyor ama belki de arka tarafta başka bir şey de oluyor. Yani bu gizlilik konusu Fenerbahçe'de çok keskin, onu söyleyeyim. Bak bu millet konuşuyor ya, hakikaten öyle, onu söyleyeyim. Bak ben bunun altını özellikle çizeyim ve bu konuda Fenerbahçe'de bak isim konusunda ve son atılan adımlar konusunda çok böyle net değil mi ya? Çok az bilgi veriliyor. Çok az bilgi veriliyor. Hele isim konusunda dışarıya sızan hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani bugün Aziz Yıldırım'a Greenwood sorsan ne alakası var, biz ilgilenmiyoruz der. Çok istiyorlarsa parayı verip alsınlar der. Bak, dur hayır. Ama arka tarafta başka kaynaklarda bu işin konuşulduğunu, isterse hani Fenerbahçe'nin bir noktaya doğru gittiğini bunu zaten daha önce de konuşmuştuk. Ama Greenwood konusunda Marsilya'nın belli ki eli güçlü. Ama şu da var. Marsilya'nın da kısa bir tarih içerisinde, süre içerisinde önemli bir cezasından ötürü kaynak bulmak zorunda olduğu haberleri Fenerbahçe tarafından mutlaka var. Yani burada bir şey var, çalışma var ama son söylenen Marsilya tarafı bu 50 milyon eurodan geri adım atmıyor. Şimdi Atletico Madrid de işin içerisine girdiği için.
0: Roma da var.
2: Roma haberleri de vardı, doğru. Şimdi burada Marsilya'nın eli güçlenmiş görünüyor. Ama gerçek tam olarak böyle mi? Atletico Madrid mutlaka orayla ilgileniyordur. İşin gideceği yer neresi olacak? Onu birlikte göreceğiz ama bu bir süre daha devam eder. Ben çok kısa süre içerisinde de burada bir netlik olur mu? Onu da bilemiyorum. Yani şimdi kalkıp da o tarafla ilgili bir hakem kesemem. Yani Atletico Madrid onu demiş, Marsilya, böyle bir bilgim yok. Sadece biraz o tarafla ilgili ne oluyor diye kulüple bağlantılı bazı kaynaklara sorduğum zaman da Atletico Madrid'in niyetinin önemli bir niyet olduğu, Lukman'dan çıkıp oyuncuyu yollayıp onun yerine Greenwood'u almakla ilgili bir planları olduğundan bahsediyor. Belki ikisini tutacaklar, onu bilmiyorum. Ama Fenerbahçe bu işi bonservisi aşağıya çekmek için bir süredir uğraşıyor ve zaten bunu yakın kaynaklarda doğruluyorlardı. Yani eğer bu bonservis konusu 30-35'lere gelirse Fenerbahçe bu transferi yapar. Ama anladığım kadarıyla Marsilya da bu durumda meseleyi bu şekilde değerlendiriyor. Yakın zamanda göreceğiz ama adamlar şu anda bu noktada. Bu işin uzaması bence Fenerbahçe'nin lehine.
0: Peki Atletico Madrid'in
2: yani Marsilya girmesi... her satamadığı gün biraz daha eli zayıflar Greenwood konusunda. Onu da göreceğiz.
0: Atletico Madrid'in bu transfere girmesi yönetimde baskı oluşturuyor mu? Ya da oluşturur.
2: Oluşur. Ya yani şöyle oluşur. Yani
0: Lukman'ı da kaptırdı Fenerbahçe.
2: Şöyle oluşur. Ama burada şöyle bir durum. Yani Lukman hikayesi gibi olmaz. Kendileri söylediler. Bizden teminat mektubu istediler. Biz Fenerbahçe'nin itibarı her şeyden büyüktür. Bankanın itibarından büyüktür. Murat Salar'ın sözleri vardı. Yani baskı konusu şöyle. Aziz Yıldırım çıkıp şey diyebilir. Kardeşim ne konuşuyorsunuz? Ben hiçbir zaman Greenwood demedim ki. Onu zaten Hakan Safi söyledi.
0: Ama o zaman da derler ki 25 Haziran'a kadar transferleri bitirecek.
2: Derler zaten. Hayır, bu devam eder de Greenwood üzerinde söylüyorum. Yani Aziz Yıldırım kalkıp bugüne kadar ben Greenwood alacağım demedi. Hakan Safi söyledi. Hakan Safi'nin söylemiş olması, ben anlaştım demiş olması ister istemez Fenerbahçe tarafında daha büyük heyecan yarattı. Ama bu aynı zamanda şu da oldu. Yani Aziz Yıldırım şimdi Greenwood seviyesine bir oyuncu getirmezse diyecekler ki bak transfer konusunda Hakan Safi daha agresifti. Bunu işi yapsaydı böyle olacaktı. Fenerbahçe daha büyük bir oyuncu kazanacaktı gibi birçok şey söylenir abi. Buralardan şey çıkmaz. Herhangi bir şekilde bunlar söylenir. Bunlar söylenir. Önemli olan bunları idare edebilmek. Bunları idare edebilmek. Ama şöyle bir durum var. Benim gördüğüm Fenerbahçe'de yönetimin özellikle şimdi Aziz Yıldırım tecrübeli bir isim. Geçmişten bugüne tabii yaşadığı birçok şey var. Yani kamuoyu baskısıyla Aziz Yıldırım şunu yapmaz, onu söyleyeyim sana. Kamuoyu baskı yaptı diye gidip de Greenwood konusunda tamam ya şimdi iş buraya geldi. Bu arada hani transferde cesurdur Aziz Yıldırım ama kamuoyu baskısı var diye de gidip orada ya kamuoyu da böyle istiyor hareketini çok yapmaz. Kamuoyu ona pek yön vermez de Aziz Yıldırım kritik bir anda, çok sıkışılan bir anda kamuoyuna yön verecek bir iş yapabilir, transfer yapabilir. Geçmişten örneklerle bunu söylüyorum.
0: Greenwood yerine olmazsa ki bence olma ihtimali birazcık düştü gibi geliyor.
2: Abi şöyle o, bak olur olmaz gibi. Başka birçok isim söyleniyor. Bak yine söylüyorum.
0: Şimdi
2: biz burada hani bir bilgi olacak ki ben meseleyi aktarayım. İsim konusunda yine söylüyorum. Bak isim konusunda şöyle bir durum var. Yani isim konusunda net. Abi çıkmıyor bu yani isim konusu çıkmıyor. Bak çok net olarak söyleyeyim. Herhangi bir şekilde bir isim verilmiyor. Bak net olarak hiç çıkmıyor. Sen bugün Greenwood konuşursun. Yarın Fenerbahçe gider bambaşka bir isim alır. Ki biraz ters köşe olacak gibi de bir hava ve durum var. Bunları da göreceğiz.
0: O isim çıkmaması birazcık da şuna sebep oluyor. Bu yönetimde para mı yok? Çok fazla dillendiriliyor. Ya da yönetimdeki isimler para vermiyor.
2: Derler.
0: Ya da içeriye mi sokamıyorlar?
2: Derler. Bu iş şöyle çünkü. Bu çok konuşuldu. Ya Olaf ben tabii başkaları da konuşmuş olabilir de Olaf var.
0: Ya özellikle bunu Serdar Çelikler söylüyor.
2: Serdar abi söylüyor da nereden çıktı? Doğru ama bu laf. Doğru bu laf. Bu laf şeyden çıkmış olabilir. Bizim İbo abiyle yaptığımız usta programı var ya.
0: Evet.
2: Oradan çıkmış olabilir. Şöyle bu lafın belki de Serdar abi o zaman söyledi. Serdar abi söyledi ama şöyle oldu bak ben sana söyleyeyim. Şimdi Hakan Safi Fenerbahçe başkan adayıydı ya ve ben ne isterse iste Fenerbahçe'm diyordu ya ne gerekiyorsa yapacağım diyordu. Barış Göktürk'le Zıldırım'la birleşti ya tamam mı? Şey çok konuşuluyordu ya Hakan Safi her şeyi verecek. Ne istersem iste benden Fenerbahçe zaten söylüyordu. Şey transfer açıklamaları da öyleydi ya işte en son Greenwood muydu? Greenwood'la yapılan anlaşmanın detaylarını aktarmışlardı ya basına vermişlerdi ya. İşte Greenwood 5 gol atarsa artı
0: evet, evet.
2: Greenwood'tu galiba değil mi? Yani bütün hani
0: bir de şey yani Suarez vardı o.
2: İşte bütün oyuncularla ilgili hani performansa dayalı da ki bunu zaten Hakan Safi de söylüyordu. İşte 20 gol atarsa para, 25 atarsa vereceğim, 30 atarsa başka bir şey, şampiyonluğa başka bir şey. Bunu zaten Hakan Safi söylüyordu. Yani Hakan Safi paralı bir adamdı. Söylediği şey buydu. Ve bence seçimi kaybetmesinin en önemli faktörlerinden bir tanesi de Hakan Safi'nin bir inandırıcılığı olmadı. Onu yapacağım, bunu yapacağım. Islak imza gösteremedi. Diğer yandan Hakan Safi en azından son dönemde bu işleri net bir şekilde kamuoyunun önüne koyamadığı için Aziz Yıldırım'a yönelik karşı propagandasını ben kendisine kaybettirdiğini düşünüyorum. Ama bu bizde 5 tane Hakan Safi var meselesi nereden çıktı? Tamam mı? Doğru, bu söz söylendi. Bu söz söylendi. Bu arada evet Fenerbahçe yönetiminde paralı adamlar var. Yani hepsi birbirinden zengin adamlardan bahsediyoruz. Tamam mı? Ve bugüne kadar da kulübe para veren yöneticiler var. Onları da yakında açıklarlar. Mesela Feridun Geçgel ne kadar para verdi kulübe? Ben bunu soruşturuyorum. Soruyorum. Öğrendiğim zaman söylerim. Ama bu laf söylendi. Ben hatta o zaman bunu bu konuşulurken yani Hakan Safi'de böyle bir şey var. Yani gelip tak da 200 milyon euroyu 300 milyon euroyu verebilecek bir propagandayla geliyor ya da eylemle geliyor noktasında. Dedim ki de böyle bir durum var diye Aziz Yıldırım tarafına Aziz Yıldırım'a sormadım tabii onu da. Aziz Yıldırım tarafından şöyle bir bilgi gelmişti. Bizde Hakan Safi gibi 4-5 kişi var zaten. Yani bu zenginlik konusunda zaten hani o zenginliğe sahip 4-5 kişi var söylenmişti. O zamanlar konuşulmuştu. Hatta Hakan Safi de bunu galiba şey yapmıştı. Hani neredeler? Öyle diyorlar. Bak ben bunları vaat ediyorum. Siz ne vaat ediyorsunuz gibi. Burada şu haksızlığı yapmam ama bak yine söylüyorum. Aziz Yıldırım şampiyonluk vaadi verdi. Kadronun nüvesi iyi. Önemli eklemeler yapılacağını söyledi. Ama hiçbir günde bir şey söylemedi. İsim söylemedi. Doğru mu? Doğru. Yani sen bugün Aziz Yıldırım'a bay öyle dedin. Greenwood işte bak bilmem böyle oluyor. Aziz Yıldırım şey diyebilir. Ona Hakan Safi söyledi. Kongre bana oyu verdi. Ben Greenwood hiçbir zaman demedim. Sen o zaman şey diyemezsin. O iş öyle olmuyor. İstediğin kadar konuş. Günün sonunda kulübün gerçekleri var. Adam ben bu kulübün başkanıysam kararı ben veriyorsam böyle yaparım der. Ben Greenwood'u almamalı noktasında bunu söylemiyorum. Greenwood'la ilgili hani az önce bu baskı meselesi var ya. Kamuoyu baskısı konuşulması meselesi. Onu anlatıyorum. Süreçleri anlatıyorum yani. Yoksa ama zaten bu arada bir problem yok ya. Herkes her şeyi söylüyor. Bugün Aziz Yıldırım, bugün ben şimdi Twitter'ı açtığım zaman şu an Twitter'da şimdi açayım mesela bak abi hemen söyleyeyim. Herhangi bir şekilde bak açıyorum şimdi. Algoritmadan ötürü de beni Twitter sonuç itibariyle tanıyor. Nelere baktığımı da biliyor. Ölüme de 50 tane şey getiriyor. Şeyle ilgili ölüme mutlaka Aziz Yıldırım'la ilgili, Barış Göktürk'le ilgili ne bileyim mesela şimdi bizim Rıdvan yazmış. Rıdvan Aksu. İşte 29.5.2026 yani 29 Mayıs'ta Aziz Yıldırım'ın Sözcü TV'deki sözünü alıntılamış. Aziz Yıldırım demiş ki para işi kolay. Rıdvan da tweet atmış 38 dakika önce bekliyoruz transferleri.
0: Ama gibi. O haklı insanlar
2: ya,
0: bence.
2: Tamam ya hani ben haksızım
0: şöyle,
2: demiyorum.
0: Şöyle 5 tane Hakan Safi var ya altının biraz doldurulması gerekiyor. Transfer yok. Bir tane Vedat Muriç gelmiş ki o transfer de zaten devre arasında. Yönetim devam etse de etmese de Saadettin Saran yönetimi Vedat Muriç Fenerbahçe'nin forveti olacak deniliyordu. Yani vaat ettiği de iki tane forvet vardı. Doğru. Aslında. Vedat Muriç ve Giresi.
2: Doğru.
0: Giresi'yi de alamadın şu anda. Doğru. Gelmedi.
2: Bunlar söylenir.
0: Altını doldurmak gerekiyor.
2: Bunlar söylenir. Yani bunlar yapamadığın zaman ne oldu derler. Ama üç gün sonra bu transferler gelirse eğer bak Aziz Yıldırım haklıymış derler.
0: Yine söylediği tarihe gelmediği için eleştirilir.
2: Ya, tamam, ama bu işte o kadar da kolay değil. Yani onu savunmak için söylemiyorum. Ama şöyle. Bu kadar iddialı söylüyorsanız eğer getirmediğiniz zaman eski defterler de açılır. Eski defterler de açılır. Zaten şöyle bir durum da var. Yani Aziz Yıldırım güçlü bir figür. Seveni kadar sevmeyeni de çok. Aziz Yıldırım'ın yaptıkları ve yapmadıkları her zaman tartışma konusudur. Ve Aziz Yıldırım'ın söylediği her şey önüne gelir. Önüne gelir dediğimiz vay başkan sen bunu demiştin. Şimdi bunu yapmıyoruz. Zaten bunları görüyoruz. Aziz Yıldırım okumuyor mu bunları? Aziz Yıldırım'a bunlar gelmiyor mu? Geliyor. Aziz Yıldırım'sa meseleye soğukkanlı bakıyor. Onu söylüyorum. Diyorum ki Aziz Yıldırım şöyle davranıyor. Söylüyor. Doğru. Yani doğru derken şey konusunda söylüyorum. Hani doğru ben bunu zaten kendisi biliyor. Yani kamuoyu baskısıyla hareket etmem. Hallediyoruz. Bir noktaya gelecek. 3 gün sonra olur, 4 gün sonra olur, 5 gün sonra, onu bilemem. Ama şu anda o laflardan ötürü, söylenenlerden ötürü doğal olarak ben de buraya çıktığımda ya da herkes hani kampın ilk kampa bu oyuncular yetişecek de, yani en azından Fenerbahçe'nin temel ihtiyacı olan oyuncular yetişecek de soruları sorulur. Bunun karşılığı olarak da şu anda son dönemde özellikle kulübün mali yapısıyla ilgili işin çok zor olduğuna dair her muhabir arkadaşlar, herkesten bu bilgiler çıkıyor. O zaman Serdar Ali de çıkar der ki, ya da bu da bu ister istemez çok normaldir. Siz o gün öyle söylediniz, sıkıntı yok dediniz, hallolur dediniz. Zaten bugün kulübün mali yapısıyla ilgili böyle bir problem varsa, sizde de para varsa bunu tak diye çözersiniz. İşin detayıysa başka bir mesele. Seçim döneminde çok konuşmuştuk. Bugün diyelim ki Fenerbahçe 100 milyon euroluk bir kaynağı var. Hemen sokabilir. İşte bunu hemen soktuğun zaman o limitler içerisinde değerlendiremiyorsun. 50 tane maddesi var, süreci var. Gelelim şeye şimdi burada. Diyelim ki Fenerbahçe, bak ben yine söylüyorum, edindiğim bilgiler çerçevesinde burada izleyicilerimizin karşına çıkıyorum. Her çıktığımdan önce de sonuçta sürekli bu işin içerisindesin. Çeşitli farklı kaynaklardan ne oluyor, ne bitiyor, neler oluyor diye bilgi alıp o bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi Fenerbahçe'de en son şöyle bir hava vardı. Yani biz transferde zaten neredeyse ihtiyacımız olan oyuncularla ilgili operasyonel faaliyetleri yaptık. Önemli bir noktaya geldik. Bunları açıklayacağız. Ama orada şöyle bir durum var. Şimdi belki tekrar olacak ama Fenerbahçe'nin şu anda iki tane bence büyük derdi var. Evet, bir kulübün mali yapısı, ama bu mali yapısı konusunda da Aziz Yıldırım zaten bunu biliyordu. Yani Aziz Yıldırım mali yapının bozuk olduğunu bütün divanlarda, katıldığı toplantılarda söylüyordu. Fenerbahçe'nin borcunun çok daha yüksek olduğu noktasında. Ağustos ayında da ya da Temmuz'da divan toplantılarında da zaten bunu Aziz Yıldırım söyleyecektir. Bu bir. Ama bu sözler verildi ve Aziz Yıldırım bu sene çok büyük bir risk aldı. Bu riski alan Aziz Yıldırım kalkıp da, tamam mı, buraları zayıf transferle geçmez. Benim bildiğim Aziz Yıldırım buraları zayıf transferle geçmez. Yani seni şampiyonluğa götürmeyecek bir oyuncuyla Aziz Yıldırım şu dönemde, benim bildiğim Aziz Yıldırım gidip de kontrat yapmaya çalışmaz. Baba oyuncuya gider Aziz Yıldırım. Bak ne söylüyorum. Çünkü Aziz Yıldırım şunu biliyor. Ben eğer şampiyon olamazsam, kendisi de zaten söylüyor, o 20 yıllık Aziz Yıldırım İmparatorluğu'nun ya da Ali Koç ve Saadettin Saran dönemi, tam toplam 8 yıllık dönemde sürekli yükselen Aziz Yıldırım seslerinin artık ortadan kalkacağını da biliyor. Çok büyük bir riskle geldi. Şampiyon yaparsa kral, yapamazsa sen de yapamadın başkan denilerek Aziz Yıldırım'ın bir daha Fenerbahçe başkanlığı meselesi tamamen ortadan kalkar, kapanır. Kimse de dönüp artık Aziz Yıldırım öyle oldu böyle oldu demez. Geldin ve yapamadığınla kalırsın. Yani 20 yılın üstüne bir sezonla işi kapatırsın. Geçmişi bütün hepsini de kamuoyu gözünde, taraftar gözünde silmiş olursun. Şimdi bunun farkında olan, ben çünkü hissiyatım da o, Aziz Yıldırım seni şampiyonluğa götürmeyecek oyuncularla masaya oturmaz. Tamam. Ve yakında da bunların sonuçlarını göreceğiz. Benim bildiğim Aziz Yıldırım tarzı budur, tavrı da budur. Bunu yaparsa kendi kararıdır. Hani siz böyle oyuncular söylediniz. Bugün getirdiğiniz oyuncularsa o seviyede oyuncular değilmiş. Hakan Safi'nin verdiği oyuncu sözlerine bile yaklaşılamadı diye muhalefet yükselir. Aziz Yıldırım da bunları bilen birisi. Bak eğer şöyle bakalım. Bu seçimde Aziz Yıldırım 3 yılına gelseydi daha rahat davranabilirdi Aziz Yıldırım. Biliyor ki Aziz Yıldırım sezonun sonunda şey var. Seçim var. Yani Aziz Yıldırım'ın elinde değil. Fenerbahçe Kongresi'nde Aziz Yıldırım'ın elinde 3 yıllık bir plan olsaydı bambaşka bir yerden giderdi.
0: Hoca bile yabancı olurdu.
2: Olma ihtimali vardı. Olma ihtimali vardı. Çünkü Aziz Yıldırım Jesus'la da görüştü. Jesus'la görüştü. Birçok isimle görüştü. O isimlerden bir tane şey olduğunu da duydum ben çünkü. Göztepe'nin hocası Stoylov muydu?
0: Evet.
2: Yani birçok hocayla görüşülüyor bu arada. Evet, çeşitliliği anlatmak için söylüyorum. Şimdi geldiğimiz şu an itibariyle yönetimin şöyle bir durumu var. Deniyor ki bak bu kural, yabancı kuralı Fenerbahçe serbest olsun diyor. Şu andaki bu kuralla Fenerbahçe'nin şöyle bir derdi var. bence Fenerbahçe transfer konusunda önemli bir noktaya geldi. Ben geldiğini düşünüyorum. Ama bu kurala göre
1: reklam
2: yoksa

0: kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam bitti. Reklam.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Reklam bitti. Reklam.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: doğdu. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Bankartın jest oldu.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
3: Merhaba Burak.
4: Hoş geldin.
3: Hoş bulduk, hoş bulduk.
4: Yayınımıza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın diyelim.
3: Evet, izleyenlerimize sıcak teşekkürler.
4: Fenerbahçe'nin UEFA'dan aldığı cezayla başlamak istiyorum. 7 milyon euroluk bir ceza aldı. Evet. Bu cezanın sorumlusu kim? Ya Kerem Aktürkoğlu'ndan dolayı mı gelen bir ceza bu?
3: Ya bu çok bence çok açık bir konu ama niyeyse taraflar bu konuyu çok farklı değerlendiriyorlar. Bu ceza ilk önce 11 milyon euro olarak belirtiliyor. Ardından yapılan görüşmeler sonrası 7'ye düşürülüyor. Bu arada hani bu konuyla ilgili olarak zaten Fenerbahçe'nin limit aşımı sebebiyle Fenerbahçe'ye bir ceza geleceği uzun süredir konuşuluyordu. Ve raporlar sonrası Fenerbahçe'ye şu anda 7 milyon euroluk bir ceza verildi. Şimdi mesela bu konuyla alakalı olarak birinci şimdi mesela bazı kaynaklar, kulüp kaynakları diyorlar ki ya buradaki bu cezanın nedeni sezon başında Ali Koç'un devre arasında Saadettin Saran'ın yaptığı transferlerden kaynaklanan problem, yani onların işte %70 olan, yani toplam gelirin %70'i oranında harcama yapabilirsin noktasındaki ihlal kararlılığı ya da kanunu diyelim aşmaları %84 galiba Fenerbahçe'nin, yani %70 olması gereken toplam gelirin harcamasının %84 noktasına ulaşması. Burada da özellikle transferleri gerekçe gösteriyorlar. Diğer yandan özellikle geçen yıl yapılan kongrede, yani Eylül ayında yapılan kongrede Ali Koç biliyorsun 12, 13 ve galiba 14, yani gayrimenkullerin değerlendirilmesi meselesini gündeme getirmişti. Orada kongrede bu reddedilmişti. Bir gün önce kongreden bir ya da iki gün önce öyle hatırlıyorum. Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Aziz Yıldırım o günlerde özellikle bu maddelerin reddedilmesi gerektiği, özellikle Fenerbahçe'nin gayrimenkulleri konusundaki onay verilirse eğer Fenerbahçe'nin geleceği açısından sıkıntı olacağına dair bir açıklama yapmıştı. Açıklamanın metnin özeti işin açıkçası buydu ve o gün kongrede zaten Ali Koç'a büyük bir tepki de vardı. Hatta Hulusi Belgül sahneye çıktı. Ali Koç geldi, birkaç kez uyarı yaptı. Ya bakın bunu onaylayın, yoksa bu her yönetime veriliyor. Ben burada olmayabilirim. Saadettin Saran devam edecekse onun da işine yarayacak bir meseledir diye birkaç kez de biliyorsun uyarı yapmıştı. Ama o gün orada kongreye katılanlar bunu reddetmişlerdi. Hatta Saadettin Saran da çağrı yapmıştı. Sonrasında şimdi onunla ilgili olarak deniyor ki işte o gün eğer o Aziz Yıldırım o çağrıyı yapmasaydı bu iş bu noktaya gitmeyecekti ve bu ceza da böyle olmayacaktı. Gibi, yani tarafların bu konuyla alakalı olarak değerlendirmeleri var. Yani bir taraf bir tarafı açıkçası suçluyor. Şimdi bununla ilgili olarak şöyle bir durum da var, onu da söyleyeyim. Bu Fenerbahçe'nin geçen yıl Eylül ayında alamadığı yetkiler var ya, Eylül ayında alamadı onu. Yanılmıyorsam Kasım ayında ya da Ekim'in sonunda Saadettin Saran yönetimi bir olağanüstü yaparak, yani yetki kongresi yaparak o yetkiyi almış. Yani o yetki neydi? İşte Ataşehir'deki arazinin kullanılması, satışı, yani emlak konutla yapılacak anlaşma, ona yetki alınması meselesi. Sonra Kayışlı arazisi üzerindeki kullanım ve Fenerbahçe'ye buradan gelecek paralarla ilgili yetki alınmış ve sonra bunlar işleme konulmuştu. Şimdi deniyor ki eğer o yetkiler o tarihte verilmiş olsaydı, yani kongre zamanında o yetkiler alınmış olsaydı eğer, çünkü o dönemde kulübe bir girdi olacaktı. Bu girdi UEFA tarafına yollanacaktı ve Fenerbahçe bu girdilerden ötürü işte kaç paraysa kulübe giren para, diyelim ki 250 milyon euro. Ama o tarihi aralığında Fenerbahçe'nin kasasına girecek olan para 250 değil de bu yetkiyle birlikte, satışlarla birlikte örneğin 300 milyon rakamları sallıyorum. 300 milyon, 350 milyon euro olacaktı. Bu UEFA'ya bildirilecekti. Şimdi 250 milyonun %70'i ile 300 milyonun %70'i arasında bir fark var. 50 milyon eurodaki işte %70'lik dilimi de kullanacaklardı ve burada bir sorun olmayacaktı gibi değerlendirmeler ve tespitler var. Sonuç itibariyle Fenerbahçe'ye bu ceza geldi. Bu ceza ile ilgili olarak şimdi Aziz Yıldırım bu çıkışı yapabilir. Bunu da zaten sık sık dillendiriyordu. Özellikle bu gayrimenkuller konusunda da mevcut tabloya baktıktan sonra şöyle bir değerlendirme de var. Ben Fenerbahçe'nin Aralık ayında falan bir tüzük kongresi, bir kongre yaparak özellikle Fenerbahçe'de örneğin bugün şey yapılan diyelim ki Fenerbahçe gitti bugün bir arazi aldı diyelim Burak. İşte 30-40 dönümlük bir arazi aldı diyelim bir yerden. Bugünden itibaren 25 yıl boyunca satılamaz diye bir madde koyup o işte arazilerin ya da gayrimenkullerin 25 yıldan önce değerlendirilememesi gibi çeşitli maddeler koydurmayı düşünüyorlar. Çünkü deniyor ki Fenerbahçe'nin iki tane önemli arazisi vardı. Bir Ataşehir, bir Kayışdağ. Bunlar kullanıldı, bunlar harcandı. Daha doğrusu satıldı, bu gelen paralar harcandı. Kulübün elinde şimdi ne var gibi sorular var ve ben Ağustos ayının başı ya da Temmuz'un sonu yapılacak divan toplantısında da bu ve diğer konu, yani bu ve diğer, yani mali tablonun çok detaylı bir şekilde anlatılacağı, gerek Saran yönetimi dönemiyle ilgili olarak, özellikle Saran yönetimiyle ilgili olarak çok sayıda konunun gündeme geleceği, mutlaka o tarafında konuya ilişkin açıklamaları olacaktır. İşin geldiği nokta bu. Yani bu işin sorumlusu kim sorusuna Aziz Yıldırım'ın o gün kardeşim bunu yapmayın, bu yetkiyi vermeyin, Fenerbahçe'nin gayrimenkullerinin bu şekilde değerlendirilmesi yarın Fenerbahçe'nin elinde bir şey kalmayacak yolundaki çıkışı özelinde de değerlendirirsek, bu çıkışı yapmış, yetki kongreye bu yetkiyi vermemiş de limitler meselesi var. Herkesin burada bir sorumluluğu olabilir ama günün sonunda şöyle bir durum var, onu söyleyeyim. Şimdi 2018 yılında Fenerbahçe'nin başkanı Aziz Yıldırım'dı ve Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bu görev geldiğinde sonrasında Saadettin Saran'a geçti. 8 yıl boyunca yeri geldi. Şu söylenmedi mi? Aziz Yıldırım kulübü çok kötü yönetmiş. Fenerbahçe bugün işte bu noktadaysa, transferi yapamıyorsa, işte batma noktasına gelmişti. Bu ve buna benzer birçok propaganda hatırlarsan şey tarafı da yapmıştı. Ali Koç tarafı da yapmıştı. O tarafı suçlamıştı. Aziz Yıldırım da çeşitli savunmalar yapmıştı. Aynı döngüye tekrar girildiğini söylemek lazım. Bugün 7 milyon euroluk bir ceza var. Bu ceza Fenerbahçe'nin cezası. Ali Koç'u bağlayan taraflar vardır. Saadettin Saran'ı bağlayan taraflar vardır. Aziz Yıldırım'ı bağlayan taraflar vardır. Günün sonunda bu cezanın muhatabı Fenerbahçe. Yani sonuç itibariyle yanlış yönetimin bir bedeli olarak Fenerbahçe'nin önüne çıkan bir konu. Yine söylüyorum. Hani burada özellikle sezon başı, ha şuradan gidersek bu arada onu da söyleyeyim, şimdi orada da o mantık doğru. Yani biz 12-13-14. Maddelere Ekim ayında, Eylül ayında yetki alsaydık bu işler böyle olmayacaktı anlayışı var ya. Yani çünkü girdiği sokacaklardı. Ama sonuç itibariyle bu girdi gelemedi ama Fenerbahçe'nin limit aşımına girmesinin nedeni de sezon başında yapılan Fenerbahçe tarihinin en yüksek dönemli transfer dönemi harcamaları ve devre arasında yapılan en yüksek dönemli transfer harcamaları.
4: Devre arası,
3: şimdi devre arası da, devre arası da, yani o dönemde yapılan harcamalarla ilgili değerlendirmeler de yine önümüzdeki yıl bugünlerde ya da Ocak ayında falan, tam takvimini bilmiyorum. Yine o dönemlerle ilgili de raporlara bakılacak ve Fenerbahçe'ye buradan bir fatura çıkarılacak ya da çıkarılmayacak. Bunu açıkçası şöyle yapmak lazım bence. Şimdi kim, herkes bir şeyler söylüyor ya. Ya bu kulübün bu işlerini yapan, bu işlere hakim insanları var. Yani bu mali tabloyu iyi bilen insanları var. Bilgilendirmeler yapılıyor ama burada konuyu en açık ve net bir şekilde birilerinin çıkıp anlatması lazım. Yani bu Barış Göktürk mü? Başka bir isim mi? Ekonomisine hakim olduğu için söylüyorum. Bunun anlatılması lazım. Ama bu bir kavga nedeni olarak, ya da bakın bunlar yapıldı, Fenerbahçe bu ceza geldi noktasında o çıkış da anlamlı. Mevcut yönetimin çıkışı da anlamlı. Eylül ayında bu yetki verilseydi bu ceza gelmeyecekti. Çıkışı da anlamlı. Ama başa dönersek siz bunları harcadığınız için, bu büyük harcamalar yapıldığı için, Fenerbahçe limiti aştığı için bugün bu ceza önüne geldi.
4: Şimdi Saadettin Saran da kış transfer döneminde yaptı büyük bir harcama. Aziz Yıldırım da yapacak. Aziz Yıldırım bu dönemde dengeli giderse...
3: Mesela belki de... şimdi bir izleyenimiz diyor ki doğru, işte tam da mesele bu. Cavit Bey, bu arada süper chatlerinize de bakacağız. Cavit Bey diyor ki lütfen diyor doğru bilgilendirin insanları. 11-12-13. Maddelerin UEFA kriterleriyle alakası yok diyor. Ben de tam olarak bunu anlattım. Yani şimdi mesela Ali Koç tarafından ben bunu sorduğumda deniyor ki, örneğin Ali Koç tarafında da. Şimdi o enteresan bir detaymış. Yani çok hakim olmadığım bir konu ama şimdi bu Fenerbahçe'nin kasasına bu Kayışdağ Ülker arazisindeki paralar girdi ya. Bunlar da rapor ya, sonuçta veri ya. bunları Fenerbahçe götürecek UEFA'ya, belli bir takvim içerisinde UEFA'ya bunları sunacak. O 7 milyon euroluk ceza daha da eriyecek ve Fenerbahçe daha az bir cezayla muhatap olacak. Yani ikinci, üçüncü itirazlar ya da savunmalar yapılacak. O yüzden söylüyorum yani herkesin bu konuyla ilgili her tarafın bir görüşü var. Ama tekrar altını çiziyorum. Burada mesela abi bu limit aşılmış mı? Evet. Aşılmış. Limit neden aşıldı? Transferlerden ötürü, harcamalardan ötürü aşıldı. Sonuç bu. Harcamalardan ötürü atandı.
4: Dün İrfan abi söyledi.
3: Arttı, özür dilerim. Hani bu aşıldı.
4: Gayrimenkullerin satışından bir gelir elde edilecekti ama o elde edilen gelir limite dahil edilmeyecekmiş mesela. Hani geçseydi de Fenerbahçe limit aşımından dolayı ceza alacakmış. İrfan abi dün öyle anlattı.
3: Valla bak tekrar söylüyorum.
4: Yani Aziz Yıldırım'ın
3: suçu yokmuş. Şimdi bak ben de diyorum ki bak hani burada zaten hayır Aziz Yıldırım'a bir şey diyemezsin ki. Aziz Yıldırım hayır, ne yapacak? Yıldırım adam çıktı dedi ki satmayın ben buna onay vermem dedi. Aziz Yıldırım'ın etkisi vardır ben buna onay vermem dedi.
4: Evet.
3: Vermeyeceğini de söyledi açık açık. Yani Aziz Yıldırım bugün kalkıp hayır ben o gün öyle demek istemedim demez ki. Zaten bunu söyledi. Konu bu. Yani burada yani sorumluluk konusu var ya. Yani burada Aziz Yıldırım'ı bu cezanın sorumlusu Aziz Yıldırım'dır manşetini kimse atamaz. Böyle bir şey yok. Çünkü o gün çıktı dedi ki bunları yapmayın kardeşim. Bugün de zaten şey konuşulmuyor mu Fenerbahçe'de? Yapıldı. O paralar harcandı. Şimdi elde ne var? Bugün Fenerbahçe'nin ekonomisi çok konuşuluyor ya. Öyle böyle birazdan geleceğiz o konuya. O noktaya gidildi. Yani Aziz Yıldırım bu çağrıyı yaptığı için Fenerbahçe bu cezayı aldı demek vicdansızlık olur. Boş muhalefet olur. Öyle sonuçta bu paralar harcanmış. Bu limitler aşılmış. Aşanlar kim? O dönemin yetkilileri kimse bunlar. Biz o paraları zamanda sokabilseydik bu sorun olmayacaktı. Dan yola çıkarak Aziz Yıldırım'a eleştiri yapılabilir. Ama o gün seçime Aziz Yıldırım girmedi. O zaman Saadettin Saran çıksaydı bir konuşma yapsaydı. Yapmayın, etmeyin. Bu bize lazım demeliydi mesela o zaman. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Yoksa burada yine söylüyorum. Yani burada Aziz Yıldırım sorumludur. Ben Aziz Yıldırım'ı sorumlu olarak görmüyorum. Açıkçası görmem de yani burada. O çağrıyı yapabilir. Kongrede Aziz Yıldırım'ın bu çağrıyı yapması çıktı dedi ki yapmayın kardeşim bunu dedi. Birileri de buna evet el kaldırdılar. Ya evet. Buradan Aziz Yıldırım'a vay sen o gün öyle yaptın Fenerbahçe'nin önünü kestin. O çağrıyı yapmasaydın bu karar geçecekti. Ali Koç da zaten ısrarla şeyi söyledi. Yani kardeşim burada Aziz Yıldırım döneminde de bu yetki şu tarihlerde şu defa şu kaç kere verildi. Aynı şeyi istiyoruz demişti. O dönemin koşulları içerisinde mesele buydu ama kalkıp bugün bu cezanın sorumlusu Aziz Yıldırım'dır demek ağır olur yani. Mümkün değil yani. Sonuç itibariyle o harcamaları yapan kendisi değil. Ayrıca kulübün şeyleri de gayrimenkulleri de sonuç itibariyle kullanıldı. 2 ay geç kullanıldı. 2 ay geç kullanılması belki bu limitler meselesini etkilemiş olabilir. Ama hayatın içerisinde riskler de var. O kararları verenlerin de sorumluluğu var yani.
4: Daha bir de hani Saadettin Saran dönemi de incelenecek.
3: İncelenecek tabii.
4: Daha incelenmedi. Kış transfer döneminde bayağı bir harcama yapıldı. Aziz Yıldırım'ın bu dönemde yapacağı harcamalar Saadettin Saran'ın kış döneminde yaptığı harcamaları kurtarabilir mi? Gelecek sene Fenerbahçe'ye ceza gelmesini engelleyebilir mi?
3: Vallahi şimdi bununla ilgili oradaki matematik nedir çalışılıyor ediliyor ama Saadettin Saran döneminde çok büyük harcamalar yapıldığı çok açık. Yani bu zaten kamuoyuna yansıdığı şekliyle kimse buna hayır harcamadı diyemez. Fenerbahçe tarihinin devre arasındaki en büyük harcamaları yapıldı. Ha bu arada şeyi de söyleyeyim. Yani bu harcamalar yapıldı. O günlerde de Saadettin Saran Fenerbahçe'nin en şanslı bence başkanıydı. Mali kaynaklar için bütün kaynaklar hazır geldi. Saadettin Saran'ın avucuna geldi. Saran da bunu kullandı. Bunu kullanırken de ben Fenerbahçe Kongresi'nden de divan toplantılarında genel kurulda da ben orada takip ettim. Ya da Fenerbahçe'nin kamuoyunda da siz bu kadar para harcamayın gibi bir şey yoktu. Harca. Gerekirse onu da yap. Gerekirse bunu da yap. Şunu da sat. Onu da yap. Yeter ki bu şampiyon olsun. Desteğiyle o harcamaları da yaptı. Yani Saadettin Saran yarın öbür gün böyle bir savunma da yapabilir.
4: Peki şu yabancı sınırına gelmek istiyorum. 16 olarak kaldı. Evet. Serdar Çelikler de bunun değişebileceğini söyledi. Değişme ihtimali var mı sence? Değişir mi? Kulüpler istemiyor.
3: Abi şimdi bu yaygın bir şey zaten. Yani konuşulan bir şey. Ben de birçok defa konuştum. 3 aşağı 5 yukarı federasyonda tarafı da şunu söylüyor. Şimdi federasyon dedi ki en son bu arada Fenerbahçe'de işte transfer meselesi de burada açıkçası
4: tıkanıyor.
3: Ve orada yeni bir planlama yapmak durumundalar ve Fenerbahçe'nin buradaki tavrı net diyor ki Fenerbahçe öyle 12+2, 10+4 falan değil. Yabancıyı serbest bırakın noktasında. Bunda yakında Fenerbahçe zaten Mahmut Uslu'nun çıkışı var. Bence Aziz Yıldırım da bu ve buna benzer açıklamalar yapacaktır. Şimdi federasyon tarafında şöyle bir durum var. Federasyon 2 gün önce bir açıklama yaptı. Bu kural değişmeyecek diye. Doğru mu? Doğru. Federasyon bu açıklamayı yaptı. Şimdi federasyon diyor ki ben bugün gelirken de tekrar sordum. Şimdi Kulüpler Birliği'nden bu konuda yani 18 kulübün bu kural değişsin gibi bir talebi yok. 18 kulüp biz bu kuralın 12 artı 2, 10 artı 4 ya da işte 10 o bu artı 2 olmadan 14 yabancı gibi bir şekilde yapılmalı gibi oy çokluğuyla oy birliğiyle Kulüpler Birliği'nden bu karar çıkarsa eğer, tamam mı? Federasyon bunu değişir. Ama burada bir oy birliği olmazsa eğer federasyon bu kuralı değiştirmeyeceğini söylüyor. Şimdi 5 tane kulüp bu kural aynı şekilde kalsın demiş. Söyleyeyim onları. Yani 10 artı 4 kuralı var ya.
4: Evet.
3: 10 artı 4 kuralı ile ilgili son yapılan toplantıda da ve federasyona giden federasyon tarafına yapılan bilgilendirmelerde de 10 artı 4 kuralı ile ilgili olarak Çaykur Rizespor, Eyüp Spor, Kasımpaşa, Göztepe, kaç saydık? Çaykur Rizespor, Kasımpaşa,
4: Eyüp
3: Spor, Göztepe ve Samsun Spor. Bu beş kulüp bu kararın bu arada bir telefon yani çok kısa birisiyle bir telefon görüşmesi yapacağım. Belki bu şeyle alakalı olarak bir telefona bağlama durumu olur. Fenerbahçe'nin cezasıyla ilgili. Birazdan sesimi bir almanı isteyeceğim. Çünkü ben aramıştım geri döndü. Şimdi değil dur. Şeyi söyleyeyim ondan sonra. Bu 5 kulüp Burak diyor ki bu karar değişmesin. 10 artı 4'te kalsın. Tekrar ediyorum. Eyüp Spor, Kasımpaşa, Çaykur Rizespor, Göztepe ve Samsun Spor. Bu 5 kulüp bu karar kalsın diyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor kararın değişmesini istiyorlar. Trabzonspor da istiyor bak. Söylüyorum. Çünkü Trabzonspor'la ilgili Trabzonspor buna muhalefet etmiyor deniyordu. Trabzonspor da kararın değişmesini istiyor.
4: Trabzon'un kadrosu birazcık uygun gibi bu konuda çünkü ama istiyor.
3: Hayır,
4: gibi.
3: İstiyor. Kararın değişmesini istiyor Trabzonspor'da. Yani 12 artı 2 ya da 14 oyuncu. Neyse yani o artı 1, 2, 3, 4 vesaire onların kaldırılmasını Fenerbahçe tamamen serbest kalsın diyor. Galatasaray 12 artı 2'yi diyor galiba. Anladığım o. Trabzonspor biraz daha farklı bir model getiriyor ama bunlar diyorlar ki bu karar değişsin. Kulüpler Birliği'nde ortak bir mutabakat yok bu konuda. Şimdi federasyon sondur. Tekrar söylüyorum ben yayına gelirken tekrar sordum nedir durum diye. Federasyonun bu açıklamasına rağmen Kulüpler Birliği eğer yarın bir toplantı yapıp önümüzdeki ki ben yakın zamanda bir toplantı bekliyorum bu arada. Bir toplantı yapıp burada bu karar şey olmalı yani diğer kulüpler de ikna edilirse eğer bu kararın değişeceğini düşünüyorum. Şöyle bir durum var bu arada. Dedim ki yani sonuç itibariyle burada oy çokluğu da var. Yani oy çokluğu kullanılır mı? O da kullanılma ihtimali olabilir. Ama federasyon başkanı burada kalacağım diyor. Federasyonda oy birliği olmazsa burada kalırız diyor. Şimdi şu olabilir mi acaba? Oy çokluğu gitti. 10 kulüp işte kaç tane dedim ben? 5 tane kulüp değişmesini istiyor. 13 tane kulüp değişsin istiyor. Bu arada bazı Anadolu kulüpleri de şey demiş. Yani siz bunu değişirseniz de evet yani değişmezseniz de evet. Yani burada biz size illa bu konuda muhalefet etmeyiz gibi bir tavır içerisindeler. Dolayısıyla işin geldiği nokta itibariyle Kulüpler Birliği'nden çıkacak toplam karar, oy birliği kararı bu kararı etkiler. Oy birliğiyle eğer bu karar federasyonun önüne gitmezse federasyon yapmayacağız diyor. Çünkü şöyle de algılanmak istemiyorlar. Yani Galatasaray istedi, Fenerbahçe istedi, Trabzon istedi ve federasyon tarafı diyor ki herkes kendine göre bu kuralı şekillendiriyor. Öyle olsun istiyor kendi çıkarlarına göre. Bu doğaldır yani. Bu arada her kulüp kendi çıkarına göre bunun böyle olmasını ister. Oy birliği olmadan biz bunu yapmayız diyorlar. Oy çokluğuna döner mi? Önümüzdeki günlerde bunu döneceğiz. Bir ya çok kısa bir 10 saniye 15 saniye sesimi alırsan ben birisini arayacağım. Eğer katılmak isterse bu cezalarla ilgili yani bu konuyla alakalı olarak bir görüş en azından yayınımızda izleyenlerimize paylaşırız.
4: Hem Greenwood transferini konuşacağız. Fenerbahçe'de Atletico Madrid de girdi transfere. Fenerbahçe'nin işi birazcık zor gibi görünüyor. 50 milyon euro bonservis bedeli isteniyor. Atletico Madrid bu bonservis bedelini vermeyi düşünüyor. Bunu da konuşacağız. Fenerbahçe transferde neler yapacak? Kimler gidecek? Kimler kalacak? En-Nesyri'nin bonservisinin kırdırılma iddiası var. O iddiayı konuşacağız. Doğru mu? Feridun Nidelo'nun dün söylediği bir haberdi. Fenerbahçe yönetiminde para var mı yok mu bunu konuşacağız. Özellikle Serdar Çelikler bunu çok fazla dillendiriyor. Yönetimde para yok, varsa da içeri sokamıyorlar veya yönetimden kimse para vermek istemiyor. Bunu da konuşacağız. Forvet transferini konuşacağız. Ve de bu cezalarla ilgili birazdan bir bağlantımız olabilir. Yorumlarınıza birazcık bakalım. Süper chatlerinizi de okuyacağız.
0: Devam ediyoruz bu arada.
4: Devam ediyoruz o zaman.
3: Tamam. Şöyle konuştum. Şimdi konuştum, kişi söylemeyeyim. Ayıp olur. Bununla ilgili olarak tam böyle hani netlik, yani net bir bilgi üzerinden gitmek daha sağlıklı olur. Yani yanlış anlaşılabilir diye. Özellikle bu konuda daha sonra bu konuyu konuşacağız. Onu söyleyeyim.
4: Peki transfere geç.
3: Ama yine söyleyeyim, yani taraflar birbirini böyle bir şey yapıyor. Suçluyor yani.
4: Görüntü. Onun yüzünden oldu, onun yüzünden oldu.
3: Ama yani yine söylüyorum. Yani bu burada ben mesela bu kabul edilemez yani. Hani o gün işte Aziz Yıldırım o çağrıyı yapmasaydı bunlar olmayacaktı. Hayır. Çünkü koltukta kim varsa o bu işi çözmek de mesul insanlardır.
4: Peki. Transfere geçmeden önce şu şeye geçelim.
3: Geçelim. Bu yabancı işi tamamlandı değil mi? Yabancı konusunu biz tamamladık diye düşünüyorum.
4: Evet, bence tamamladık. Tamam. Ya zaten şu an hani 10+4 devam ediyor ama tamam. Değişecek mi değişecek mi onu göreceğiz.
3: O kurala göre de Fenerbahçe'nin evet. Mevcut transferle ilgili son durumunu aktarırız.
4: Oraya geliriz ama önce şu En-Nesyri'nin bonservisinin kırdırılma iddiasını konuşalım. Feridun Nidelo.
3: Bu doğru. Yani ben bunu sordum. Ama bendeki bilgi biraz daha farklı. Şöyle, ben geçen yayında, son yayın olması lazım yine Digifutbol'da yaptığımız yayında, bu En-Nesyri'nin hatta Fenerbahçe'nin şey demiştim, Fenerbahçe 20 milyon euro ödeme yapıyor Aziz Yıldırım geldiğinden beri. Yani 9-10 Haziran'da aldılar. Ben o yayını yaptığımda galiba ayın 29'uydu ya da 28'iydi. İşte 20 günde, yani işte her gün 1 milyon euro neredeyse ödeme yapmış bilgisi gelmişti. Ona aktarmıştım. O 20 milyon euronun içerisinde de 2 milyon 950 bin euro Sevilla'ya ödenen En-Nesyri'nin bonservisi vardı. Şimdi o transferle ilgili olarak detayı söyleyeyim. Transferle ilgili olarak meseleyi söyleyeyim. Transferle ilgili konu şu. Fenerbahçe, çünkü bak bu hiç açıklanmadı. Ben hatırlamıyorum. Yani Fenerbahçe şeyi kaça sattı abi?
4: En-Nesyri'yi
3: kaça sattı? Fenerbahçe'nin hatırlı o günlerde yaptığı tek bir bildirim vardı. En-Nesyri'nin sözleşmesi feshedilmiştir diye. Tamam mı? En-Nesyri'nin sözleşmesi feshedilmiştir diye. Şimdi biz bunları bu açıklıkta konuşuyoruz. Yarın öbür gün belki de hani bu işte En-Nesyri'nin 15 milyon euroya satılması meselesi, Fenerbahçe'nin o gün yaptığı o açıklama belki de yarın Fenerbahçe'nin başına bela olacak ama herkes işini düzgün yapacaktı o zaman. Bu kadar net. Aktarılanı söylüyorum. Orada şöyle oluyor. Fenerbahçe En-Nesyri'yi 15 milyon euroya Al-Nasr mıydı? Kante'nin kulübü. Neyse. Al-Nasr, El-Hilal. Hangisi şimdi hatırlamıyorum.
4: El-İttihat.
3: Kante'yi alırken bir takas gibi aslında gördük biz bunu ama 15, çünkü sözleşmeyi feshettik deniyordu. Evet. 15 milyon euroya satıyor Fenerbahçe şeyi. En-Nesyri'yi. Bu 15 milyon euronun 7,5 milyon eurosunu Fenerbahçe peşin olarak alıyor. Tamam. Yani o peşin alındı, Kante'ye imza parası verildi ve onlar yakında zaten detaylı olarak açıklanır. Ama sonuçta böyle 15'e satmışsın sen bu oyuncuyu. 7,5'a da sana gelmiş. Peşin olarak gelmiş. Geri kalan 7,5 var ya. 7,5. Feridun abi şey diyor değil mi? Şeyin tamamı.
4: 15 milyon, 14 milyon dolar dedi herhalde ama.
3: Neyse, ben 15 milyon euroya, bendeki bilgi, kırılma olayı doğru ama. Kırılma olayı doğru. 15 milyon euroya satıldığı bilgisi var bende. Fenerbahçe 7,5 milyon euroya bu oyuncunun şeyini alıyor. 7,5 milyon euroyu peşin olarak alıyor. Kalan 7,5 milyon euro var ya, o da kırdırılıyor ve kullanılıyor. Kırdırmak ne demektir? Vadesi gelmemiş bir alacağı götürüp bir şirkete verip, kardeşim biz sizden bunu veriyoruz, Bunu size %10'la kırdırıyoruz. İşte bu 750 bin euroyu siz alın. Bunun ödemesi bir sene sonra şu ayda, iki sene sonra şu tarihte. Onların da mutlaka kendine göre bir takvim vardır. Fenerbahçe'nin bu kalan 7,5 milyon euroyu da kırdırarak Saran yönetiminin o dönemde transferler için ya da işte neyse kulübün yönetimi için harcadığı yönünde bir bilgi var. Bu konuyla ilgili resmi açıklamayı da Fenerbahçe mutlaka yapacaktır ya da Saran tarafı yapacaktır.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
1: Bankam Tombank kartım adı.
2: Reklam bitti.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Reklam.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Reklam bitti.
1: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık başlıyor.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Paylaşabilirsiniz. Motor sporlarıyla başlayacağız hattımızda. Altay Gök var. Altay, hoş geldin.
1: Hoş buldum Gökçen, nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Aynı şekilde Formula 1 ile, Formula 3 ile, Formula 2 ile dolduğu bir hafta sonunda seninle birlikteyiz.
0: Avusturya'da çok keyifli bir yarış görmedik açıkçası. Yani bir aile televizyon başında telefonla falan ilgilendiğimi hatırlıyorum. İlk olarak geçtiğimiz Avusturya yarışını nasıl değerlendirirsin?
1: Tabii Dünya Kupası varken Avusturya maçı da hazır geçmişken Avusturya
0: Evet,
1: maçına bir kaydı şeyimiz ilk
0: inanılmaz.
1: olarak.
0: İnanılmaz
1: Bir
0: yani
1: kafayı ilk olarak.
0: gerçekten. Dün bir de Messi'nin maçı uzadı biliyorsun.
1: Evet, yani ben o maçta birazcık şey oldum. Maç öncesinde uyuyakaldığım için izleyemedim ama yani sabah uyandığımda yani 3-2 görünce bir şok oldum. Yani çok özel bir hikaye yazdılar. Hikaye konusu Dünya Kupası bize istediklerimizi veriyor. Ama Formula 1'e gelecek olursak evet Avusturya yarışının aşırı aşırı bir hikayesi olmadı. Senin dediğin gibi biraz rutin bir yarış olarak geçti. Ama aslında yarıştan öğrendiğimiz, çıkarttığımız büyük dersler de oldu. Şimdi bir düşündüğümüzde bu dersleri ilk olarak bir kere George Russell'a bakmak lazım. Yani George Russell nispeten vasat bir tempo sergiledi. Nispeten vasat olduğu bir yarış çıkarttı. Yani galibiyeti almasına rağmen haftanın sürücüsü gibi değildi. Ama ve lakin kendisi hakkında önceden söylediklerimizde bir nevi haklı çıkarttı. Ben geçtiğimiz yayınları şunu söylemiştim. George Russell ne olursa olsun bir geri dönebilir demiştim. Bir geri dönüş sinyali verebilir demiştim. Geçen seneki Norris gibi. Ve George Russell ikinci galibiyetine nispeten vasat sürdüğü bir hafta sonunda bile liderliğini koruyarak, temposunu nispeten koruyarak güçlendirdi, pekiştirdi. Şu anda yavaş yavaş şampiyonluk farkı indiriyor. Ben Kimi Antonelli'yi mesela yakalayacağını düşünüyorum. Bir kere George Russell açısından önemli dersler çıkarttık Avusturya hafta sonunda. İkinci olarak Ferrari'nin ne kadar inişli çıkışlı olduğunu gördük. İspanya'da Lewis Hamilton'la harika bir galibiyet elde ettiler. 2024'ten sonra ilk galibiyetlerini aldılar. Ve İspanya Ferrari'nin yıllardır zayıf olduğu bir pist. Yani sanıyorsam 2013'ten Fernando Alonso'dan sonra ilk kez Barcelona'da Ferrari galip geldi. Yani İspanya güçlü olan her pistte güçlü olur diye bir argüman vardı. Ama buna rağmen Avusturya'da Ferrari güçlü değildi. Bu böyle bir ders çıkarttık onların iniş çıkışı grafiği ile ilgili. Üçüncü olarak da Red Bull'un geri dönüşü ile ilgili. Max Verstappen pekala daha iyi bir stratejiyle kazanabilirdi. Yani günün sürücüsü oldu ve yarışı Russell'ın çok çok az farkla gerisinde bitirdi. Yani üç tane ders çıkarttığımız bir yarıştı ama İspanya'dan sonra evet bize o heyecan dozunu veremedi.
0: Britanya için neler söylersin peki bu hafta için?
1: Şimdi bugün sprint yarışıyla başlıyoruz hafta sonuna. Sprint yarışının ardından sarılma turları devam edeceğiz. Klasik bir sprint hafta sonundayız. Şu ana kadar Ferrari, daha da özel olarak Lewis Hamilton hafta sonuna çok güçlü başladılar. Lewis Hamilton şu ana kadar yapılan bütün seanslarda, 3 seanslarda liderdi. Antrenman seansı, ardından sprint sıralama 1, sprint sıralama 2 ve sprint sıralama 3. 3 seanslarda liderdi Lewis Hamilton gördük. Burası onun en sevdiği pist. Silverstone'un en başarılı olduğu pist, onun kalesi. Hatta 2018'de Vettel yarış kazandığında kale düştü mü diye düşündüğümüzde ben çok iyi hatırlıyorum. 2021'de o efsane yarışta o Max Verstappen'e kazasından sonra gelip kazandığında da insanların tam yani sezon bitti Hamilton üstünlüğü aldı dediğini de hatırlıyorum. Bu pistlerde ben çok iyiydi Lewis Hamilton. O yüzden sonuç sürpriz olmadı ama Ferrari yarış temposunda ne kadar iyi olacak? İkinci bir Avusturya görecek miyiz? Çünkü Avusturya'da sıralama turlarında inanılmaz bir Ferrari vardı. Ama ardından yarışta çöken, podyum mücadelesine dahi giremeyen bir Ferrari vardı. Onu görüp göremeyeceğimizi sprint yarışında göreceğiz. Sprint yarışı aslında bize hafta sonunun geneli için bir projeksiyon sunacak gibi duruyor. Ama şu anda Lewis Hamilton hafta sonunun doğal favorisi gibi. Kimi Antonelli'yi de boş geçmemek lazım. Bütün tecrübesizliğine rağmen hala F1'de ikinci sezonunda bir Lewis Hamilton gibi tecrübeyle yarışıyor. Buna rağmen sprint sıralamayı çok az farklı geride bitirdi. Ona dikkatli bakmak lazım. Russell gerilerden başlıyor. Ona da bir dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Şu ana kadar güzel bir hafta sonu bizi bekliyor açıkçası.
0: Peki genel puan durumuna baktığımızda da tabii yine orada da heyecan var. Antonelli'nin liderliğini görüyoruz 171 puanla. 131 puana yakın takipçisi takım arkadaşı George Russell. 3. sırada Hamilton var 125 puanda. Nasıl değerlendiriyorsun genel puan durumunu? Antonelli favori gözüküyor ama çok da aldı başına gitti gibi bir durum yok.
1: Antonelli son 2 haftada ciddi puan kaybetti aslında baktığımızda. Önce İspanya'da yarış dışı kalması. İspanya'da yarış dışı kaldıktan sonra dönüp geçen hafta üçüncü olması aslında

0: Martinelli'nin 2 haftada 25 artı 10 puandan 35 puan bıraktığını söyleyebiliriz. Fark daha da açık olabilir ama şu anda 40 puanda. Evet, yüksek bir fark gibi duruyor ama geçen sene Hollanda hafta sonunu 36 puanla lider kapatan Oscar Piastri'nin şampiyonluğu verdiğini düşünürsek her şey mümkün. Halen her şey olabilir. Bahsettiğim gibi George Russell tecrübeli bir isim. Buradan dönme ihtimali var. Geçen seneyi yine bir kıyaslamak gerekirse, geçen sene Lando Norris Avusturya'da yanılmıyorsam sezonun 3. galibiyetini almıştı. Şu anda George Russell sezonun kendisi için 2. galibiyeti aldı ama pekala Kanada'yı da kazanıp 3 galibiyete ulaşmış olabilirdi. Şu anda henüz George Russell için her şey bitmiş değil. O yüzden ben yine dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Öbür bir yandan da Ferrari'nin gelişim eğrisini sürdürmesi, enerji korunumundaki avantajını sürdürmesi ve motor gelişimini de ilerletmesi durumunda, Mercedes'i bu alanda yakalaması durumunda ben yine onun da ilerleyebileceğini halen düşünüyorum. Yani şu anda baktığımızda üçlü bir şampiyonluk savaşı görme ihtimalimiz var. Bunun için ne lazım? Bunun için Antonelli'nin bir şanssızlık daha yaşaması lazım. Şu anda 1,5 yarışlık bir fark açmış vaziyette. Bu fark genelde güvenli bölgedir ve kapanması için, yani kaç yarışa bizim ihtiyacımız var? Bu farkın kapanması için Antonelli 2, Russell 1 bitirse bu fark ancak ve ancak 7 yarışta kapanabiliyor. Antonelli'nin geçen seneki Piastri gibi kötü bir seri geçirmediği sürece bu farkı koruyabileceğini söylemek makul ama olur da bu kötü seri geçirir, Russell da buradan fark açar, Lewis Hamilton da aradan sıyrılırsa yine bir üçlü savaş görme ihtimalimiz var. Geçen senenin dejavusunu izliyor gibiyim ben şu anda işin doğrusuna bakılırsa. Genç bir pilot iyi performans göstererek sezona başlıyor. Arkadan veteran pilot her fırsatı değerlendiriyor. Ve yıllardır şampiyonluğu oynamasını beklediğimiz pilot sezon hayal kırıklığıyla başlıyor. 2025 kulübü bir sezonu izliyoruz şu anda. Farklar da bunu gösteriyor. Yine aynı şekilde devam ederse Russell ve Hamilton da denkleme dahil olacaktır. Ama şu anda Antonelli'nin elinde rahat bir avantaj var. 7 yarışlık bir avantaj var.
1: Norris'in geride kalması bu kadar. Ya bu sezon neye bağlıyorsun?
0: Ya genel olarak McLaren'in durumu elbette Norris'in geride kalmasının bir numaralı sebebi. Yoksa Norris baktığımızda performans olarak geçen sene kaldığı yerden aslında devam ediyor. Yine Oscar Piastri en etkili avantaj sağlamış vaziyette. Özellikle sıralama turlarında iyi. Hatta geçen yıldan daha olgun bir Lando Norris var bence karşımızda. Ama McLaren yeni kurallara pek iyi gelemedi. Onlar geçen sene bir bütün kartları masaya sürme durumu yaptılar yani. Ellerindeki bütün her şeyi masaya sürdüler. Çok iyi bir araç ürettiler. Ve bu araçla birlikte de şampiyonluğu elde ettiler. Onların buna ihtiyacı vardı. Tıpkı basketboldan örnek vermek gerekirse 2020 Los Angeles Lakers gibi. Onlar nasıl ellerindeki bütün genç oyuncuları takaslayıp Anthony Davis'i alıp da tek sezonda şampiyonluğa ulaşmışlardı. McLaren de buna ihtiyacı vardı. Acele bir başarı ihtiyaçları vardı. Bunu elde ettiler. Bu sene onlar için bir geçiş senesi gibi. Onlar gelecek yıldan itibaren toparlamaya başlar. Ama görünen o ki Lando Norris takım içerisindeki liderlik konumunu yeniden almış vaziyette. 2024'te bu konumu kaybetmek üzereydi. Geçen senenin yarısına kadar çok büyük fiyaskoydu. Ama ardından şampiyonluğu aldı. Bu sene kariyerinin en olgun döneminde. Geri kalıyorsa bunun bir numara sebebi de McLaren olarak ben görüyorum.
1: Peki öte yandan Max Verstappen. Max Verstappen'e nasıl bir parantez açarsın?
0: Max Verstappen'e çok iyi bir parantez açarım. Çünkü dönüp baktığımızda Max Verstappen'in de tıpkı geçtiğimiz sezonlardaki gibilerini görüyoruz sürüş anlamında. Çünkü aracı bu kadarına yetiyor. Şu anda en iyi dördüncü aracı kullanıyor Max Verstappen. Ve Max Verstappen en iyi dördüncü araçla inanılmaz zorlayacak bir isim değil. Lewis Hamilton nasıl geçtiğimiz yıllarda en iyi üçüncü araçtayken belli derecede geri kalıyorsa ama sürüş anlamında fırsatı bulduğunda kendini gösterebiliyorsa, hakeza Sebastian Vettel nasıl 2019-2020'de sert bir düşüş yaşadıysa Max Verstappen de benzer bir süreçten geçiyor. Ama geçen hafta Avusturya'da gördük, Max Verstappen galibiyet zorlayacak bir aracı olduğu anda Mercedes'leri zorladı. Antonelli'nin önünde bitirdi, Russell'ın da hemen gerisindeydi. O yüzden Max Verstappen'in ben aracı birazcık daha iyileştiğinde yeniden o bildiğimiz adam olacağını düşünüyorum. Çünkü sürüş anlamında hiçbir şey eksilmemiş. Ama motivasyon anlamında hiçbir şampiyon en iyi dördüncü aracı sürmek istemez. Ben Max Verstappen'in birazcık motivasyon kaybettiğini düşünüyorum. Bu da çok doğal. Geçmişte bunu onlarca kez izledik. O yüzden Max Verstappen'e açacağım parantez pozitif. Çünkü sürüş anlamında, performans anlamında hiçbir kaybı yok. İstediği anda geri dönebiliyor. Ama geri dönmeyi istemesi lazım. Ve en iyi dördüncü araçla geri dönmek istek isim yani İshak Acar olur. Çünkü geçen sene en iyi 6. aracı sürüyordu. 4'e çıkmak onun için bir yükseliş. Ama Verstappen için bir iniş. O yüzden Verstappen fırsatını yakaladığı anda yeniden zirvede olacak.
1: Red Bull'daki seneler içerisindeki bu gerilemeyi nasıl değerlendiriyorsun? Yani artık aldı başına gidiyor demiştik Red Bull için.
0: Yani yönetim krizinin getirdiği yerler aslında. Yani 2024'ün sonunda Christian Horner'ın bir anda takım içinde bir skandalı çıkıyor. Bu skandalın ardından takım içerisinde kılıçlar çekiliyor. Bir bakıyoruz ki takım içerisinde beğersen bir iç savaş varmış. Büyük patron Matişis öldükten sonra bir iç savaş çıkmış. İşte bu iç savaşın taraflarında işte Horner'ı bir taraf oldu. Max Verstappen'in de babası bir taraf oldu. Adrian Newey bir taraf oldu. Helmut Marko bir taraf oldu. Günün sonunda efsane kadro parça parça dağıldı. İlk önce Christian Horner iç savaşı kazanır gibi oldu. Adrian Newey takımdan kovuldu. Marko'ya soruşturma açıldı. Ardından işler Marko lehine gelişti. Bu kez Christian Horner bir anda takım patronluğundan kovuldu. Doğran Mekki bir anda takım patronluğuna geçti. Bu kez bir baktık Helmut Marko'nun başına buyruk davranışları bütün hisselerler yormuş. Bir anda Helmut Marko kovuldu. 50 kim kaldı Red Bull'un? Genç mühendisler kaldı. Adrian Newey'nin altında çalışan genç mühendisler kaldı. Ve işte şimdi mühendisler de yeniden bir yapılanmaya ilerliyorlar. Bu yeniden yapılanmayı bir günde kurmaları çok zor çünkü 20 yıllık bir yapılanma dağıldı. Ve şimdi Max Verstappen'i kaybetme ihtimalleri de var. O yüzden Red Bull'un şu anda bir rebuild sürecinden geçeceğini ben düşünüyorum. Bir yapılanma sürecinden geçeceğini düşünüyorum. Ve bu yapılanma sürecinde de muhtemelen Max Verstappen'i kaybedecekler. Yeniden iyi olurlar mı? Olabilirler. Çünkü Ford'la kurdukları güzel büyük bir ortaklık var. Christian Horner'ın yıllar içinde geliştirdiği Red Bull Powertrains projesi onları her açıdan ileri taşıma potansiyeline sahip. Arkalarında Ford'un olması, bu Ford'la ortaklığın ilerlemesi onlar için bir avantaj olabilir. Ama Red Bull'un şaşalı günlerinden ben uzun bir süre uzakta kalacağını düşünüyorum. Çünkü efsane kadrolarını bir iç savaşın ardından kaybettiler.
1: Peki bir diğer tarafta Mercedes de aslında benzer bir durum yaşamıştı. Yönetimsel anlamda olmasa da yeni gelen kurallarla birlikte bir çöküş yaşamıştı ama sonrasında Hamilton'ın yıldızlarının gitmesine rağmen yeniden toparlanan bir Mercedes görüyoruz. Mercedes için nasıl özetlersin?
0: Onlar aslında 2022'de tamamen yanlış konsept seçiminden gittiler. Çünkü 2022 sezonunda başladığımız zaman hatırlarsın 10 farklı konsept görmüştük. İşte Williams'ın konsepti farklıydı, Aston Martin'in konsepti farklıydı, Ferrari'nin yanında havuz gibi bir side pod vardı, Mercedes 0 side pod gibi radikal bir konsepte gelmişti. Ama günün sonunda biz gördük ki Red Bull'un konsepti en iyisiydi. Bütün takımlar Red Bull'un konseptine geçene kadar çoktan bu kuralların sonuna geldik bile. Mercedes de yanlış konsept seçtiğini anlayınca bu konseptin kilidini açamayacaklarını, Toto Wolff'in ifadesiydi bu, anlayınca yeni kuralları alındılar. Yeni kurallara diğer takımlardan çok daha erken odaklanmaları, bu kural setinde geride kaldıklarını tamamen kabullenmeleri onlar için bir avantaj oluşturdu. Aslında hani erken kurallara odaklanmak da bir iş. Çünkü senin erken odaklanmana rağmen yaptığın şey tutmazsa geride kalırsın. 2014 kurallarını mesela motor kurallarını en çok Renault istiyordu. Ama Renault bu konsepti istemesine rağmen, hazırlanmasına rağmen geride kaldı. Mercedes bir kumar oynadı. Bu oynadıkları kumar sonuna kadar tuttu. Motor konusunda yeniden klaslarını göstermeyi başardılar. Çünkü 2022-2025 arası motorların donduğu bir devirdi. Mercedes en güçlü olduğu motor konusunda bir atılım yapamamıştı. Şimdi motorda atılım yaptılar. Şasi konusunda da gayet iyi bir iş çıkarttılar. James Edison'ın dönüşü onlara ilaç oldu. Her açıdan ilaç oldu. Ve günün sonunda Mercedes yeniden hem kadrosunu toparlamasıyla birlikte hem kurallara erken hazırlanmasıyla birlikte hem de bir yandan da Lewis Hamilton'ın ayrılıp da Antonelli ile yeni bir döneme girdiklerini kabullenmeyle birlikte 2026'da yeniden zirveye geldiler. Zirvedeki yerlerini bu yıl muhtemelen tutarlar. Gelecek yıl korurlar. Ama sonrasında bizi yine bir 2017-2018 bekliyor olabilir. Ama Mercedes'in dönüşü herkesin ibret olması gereken bir hikaye. Özellikle de Ferrari'ye.
1: Peki bir diğer tarafta da tabii motor sporlarının diğer dalları. Nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl gelişmeler var?
0: MotoGP ile başlamak lazım. MotoGP'de şu anda ortalık inanılmaz derecede karışmış vaziyette. Orada Concorde anlaşması imzalandı. Bütün takımlar MotoGP'deki uzun vadeli geleceklerini taahhüt ettiler ve ardından peş peşe sözleşmeler açıklandı. Şimdi hemen duruma bakalım. Marc Marquez'in Ducati'de uzun 2 yıl daha kalacağı kesinleşti. Takım arkadaşı olarak Pecco Bagnaia takımdan ayrıldı, Aprilia'ya gitti. KTM'den Pedro Acosta geldi. Pedro Acosta geleceğin Marc Marquez'i konumunda. 3 yıldır MotoGP'de inanılmaz işler yapıyor zayıf motosikletine KTM'e rağmen. Şimdi onu da Ducati ile izlemek heyecan verici olacak. Öte yandan Pecco Bagnaia Ducati ile ilk kez şampiyonluk yaşamış bir isim. Ducati tarihinin en iz bırakmış sürücüsü. Casey Stoner'dan beri çok iz bıraktı. O da artık ayrılıyor. Aprilia'ya gidiyor. Takım arkadaşı şampiyon adayı Marco Bezzecchi olacak. Bu da şu anlama geliyor. Bir diğer şampiyon Martin Aprilia'dan ayrılmış oldu bu domino etkisiyle birlikte.

0: Martin'de kendini Yamaha'da buldu. Yamaha fabrika takımında. Belki Toprak seneye yarışır diyorduk fabrika Yamaha takımında ama Yamaha yeni kurallara, 2020'de kurallarına geçilirken tecrübeyi seçti ve Jorge Martin yanına Ayo Ogura'yı aldı. Bir Japon pilot aldı. Yani Japon pilot her Japon takımı da ister. Öyle bir tercih yaptılar. Tabii Jorge Martin Yamaha'ya geçince bu kez de Yamaha'daki şampiyon ayrıldı. Fabio Quartararo ayrıldı. Onda Honda ile anlaşmasını bekliyoruz. Yani tam bir domino etkisi oldu. Peş peşe takım değişiklikleri, peş peşe takımdan ayrılan şampiyonlar. Bütün şampiyonlar takım değiştirdi Marc Marquez dışında. Bizim muazzam bir 2020 sezonu bekliyor. Orada transfer piyasası inanılmaz karıştı. Toprak Azgatlıoğlu hakkında da bu arada bilgi verelim. O seneye çok büyük ihtimalle Pramac Yamaha takımında yoluna devam edecek. Takım arkadaşı da Moto2 pilotu İzan Guevara olacak gibi duruyor. Yani MotoGP'de transfer piyasası çok karışık.
1: Peki. Teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Son olarak eklemek istediğin bir şey var mı Altay?
0: Şu an eklemek istediğim bir şey yok. Motorsporlarıyla kalmayı unutmayın. Türk sporcularımızı desteklemeyi unutmayın. Ayhan Can Güven, Deniz Öncü, Toprak Azgatlıoğlu, Rally'de Ali Türkkan. Sporcularımız Temmuz ayında yine birçok disiplinde bizi temsil edecekler. Onları desteklemeyi unutmayın.
1: Görüşmek üzere. Ağzına sağlık.
0: Görüşmek üzere. Teşekkür ederim.
1: Altay Gök'le birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve tabii bir diğer yanda da Dünya Kupası oynanmaya devam ediyor. Son 32 turunu sonlandırdık. Dün efsane mücadeleler vardı gerçekten, özellikle Arjantin Yeşil Urna Adaları mücadelesi. Onun öncesinde Avustralya Mısır'da bir hayli keyifliydi. 13. dakikada İmam Aşur'un attığı golle Mısır 1-0 öne geçmişti ama 55. dakikada Muhammed Hani topu kendi ağlarına gönderdi. Skor 1-1 tamamlandı. 90 dakika 1-1 tamamlandı daha doğrusu. Sonrasında uzatma bölümü de eşitlikle tamamlanınca penaltı vuruşlarına gidildi. Penaltılarda kazanan taraf 4-2 ile Mısır oldu. Mısır yoluna devam ediyor. Arjantin Yeşil Burun Adaları mücadelesi de uzatmalara giden bir başka karşılaşmaydı. 29. dakikada Lionel Messi'nin golüyle Arjantin perdeyi açmıştı. 59. dakikada Deroy Duarte eşitlik golünü kaydetti. Uzatmalara gitti maç. 90 dakika tamamlandı. 92. dakikada uzatmalarda Lisandro Martinez Arjantin'i bir kez daha öne geçirdi. 103. dakikada Trabzonspor'un yeni transferi Sidney Lopez Cabral inanılmaz bir gol attı. Belki de turnuvanın golünü attı ve skora yeniden denge geldi. Ama 111. dakikada son sözü Arjantin söyledi. Borges'in kendi ağlarına gönderdiği top ve maçın skoru 3-2'lik Arjantin'in üstünlüğüyle belirlendi ve Arjantin yoluna devam etti. Son 32 turunun son karşılaşmasında ise Kolombiya ve Gana karşı karşıya geldi. Kolombiya Gana engelini tek golle aşmayı başardı. 14. dakikada John Arias'ın attığı gol. 1-0 kazanan taraf Kolombiya oldu sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve böylelikle son 16 turu eşleşmeleri de belli oldu. Bugün başlıyor, bu akşam başlıyor. Kanada Fas'la eşleşti. Paraguay Fransa ile, Brezilya Norveç ile, Meksika İngiltere ile, Portekiz İspanya ile, ABD Belçika ile, Arjantin Mısır ile, İsviçre de Kolombiya ile eşleşti. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve bugün iki mücadele var. Saat 20'de Kanada ve Fas karşı karşıya gelecek ve gece yarısı 12'de de Paraguay Fransa ile karşı karşıya geliyor. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından Anıl Kartal bizimle birlikte olacak sevgili Radyo Gol dinleyicileri.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam edecek.
1: Rakiplerimizi tanıyalım. Midtjylland. Danimarka futbolunun son 20 yılına damga vuran ve modern futbol yönetimi denildiğinde akla ilk gelen yapılardan biri olan Midtjylland, 1999 yılında yani nispeten çok yakın bir tarihte Danimarka'nın Billund bölgesindeki iki yerel kulübün birleşmesiyle oluştu. Kısa süre içerisinde mütevazı bir taşra takımı olmaktan çıkıp Danimarka Süper Ligası'nın en dominant güçlerinden birine dönüştü. Kulübün temel felsefesi tamamen veri analitiği, geniş gözlemci ağları ve kusursuz işleyen bir altyapı akademisi üzerine kurulu. Danimarka temsilcisinin tarih sayfalarına ve başarılarına göz attığımızda bu vizyoner yapının meyvelerini hızla topladıklarını görüyoruz.
3: Midtjylland kısa tarihine rağmen

0: Müzesine 4 Danimarka Süper Liga şampiyonluğu sığdırmayı başardı. Bununla birlikte Danimarka Kupası'nda da şampiyonluklar yaşayan ekip, her yıl istikrarlı olarak Avrupa arenasında boy gösteren, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarında adından sıkça söz ettiren bir kulüp hüviyetine sahip. Maçlarını Herning şehrinde bulunan 11 bin küsur kapasiteli MCH Arena'da oynayan Midtjylland, siyah ve kırmızı renklere sahip. İç sahada kuzey disipliniyle birleşen organize ve modern bir tribün atmosferi oluşturuyorlar. Takımın teknik direktörlük koltuğunda Mike Thulberg oturuyor. Thulberg yönetimindeki Midtjylland tam anlamıyla modern İskandinav futbol ekolünü sahaya yansıtıyor. Fizik gücü yüksek, atletizm kalitesi üst seviyede olan kadro, sahada yüksek pres uygulayan, çok koşan ve oyun disiplininden 90 dakika boyunca kopmayan bir oyun karakterine sahip. Takımın kadro yapısına bakıldığında ise küresel bir yetenek havuzundan beslendikleri hemen dikkat çekiyor. Savunmada Hırvatistan milli takımından Martin Erlik ve Danimarkalı tecrübeli stoper Mats Beş Sorensen gibi isimler öne çıkarken orta sahada Philip Billing gibi güçlü profiller dikkat çekiyor. Hücum hattında ise Şileli genç yetenek Dario Osorio, Güney Koreli golcü Cho Jae-sung ve Gineli Franculino Ju gibi atletik, dikine oynayabilen ve uluslararası tecrübeye sahip isimler yer alıyor. Ve gelelim bu kulübü bizler için çok daha tanıdık ve özel kılan o büyük detaya. Midtjylland kadrosunun en büyük yıldızlarından, hücumun en yaratıcı ve en tehlikeli parçalarından biri, Türk futbolunun yükselen değeri Doğuhan Aral Şimşir. Kulübün kendi akademisinden yetişen Danimarka altyapı liglerinde rekorlar kırdıktan sonra as takıma yükselen 24 yaşındaki milli oyuncumuz, günümüzde takımın 58 numaralı formasıyla sol kanatta ve hücum hattında görev yapıyor. Gösterdiği performansla Danimarka Süper Ligası'nda yılın oyuncusu ödülüne layık görülen ve şampiyonluklarda doğrudan pay sahibi olan Aral Şimşir, yüksek top tekniği, birebir de adam eksiltme becerisi ve ceza sahası dışından attığı etkili şutlarla Midtjylland hücum organizasyonlarının merkezinde yer alan en değerli isim konumunda. Rakiplerimizi tanıyalım. Górnik Zabrze. Polonya futbolunun en köklü ve en karakteristik temsilcilerinden biri olan Górnik Zabrze, isminden renklerine, kuruluş hikayesinden tribün kültürüne kadar tam bir işçi sınıfı kulübüdür. Kulübün isminde yer alan Górnik kelimesi, Polonya dilinde kelime anlamı olarak madenci demektir. 1948 yılında Polonya'nın en büyük ağır sanayi, kömür ve madencilik merkezlerinden biri olan Zabrze şehrinde kurulan bu kulüp, bölgedeki irili ufaklı birkaç işçi kulübünün birleşmesiyle filizlendi. Bu nedenle kulübün genlerinde ve armasında madenciliğin getirdiği o sert, pes etmeyen ve mücadeleci kimlik yer alıyor. Kulübün tarih sayfalarına bakıldığında Polonya futbolunun en parlak ve en dominant dönemlerinden birine imza attıklarını görüyoruz. Górnik Zabrze'nin müzesinde tam 14 Polonya Lig şampiyonluğu bulunmakta. Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda Polonya futboluna kelimenin tam anlamıyla ambargo koymuşlar. Bununla da kalmayıp Polonya futbol tarihinde bir Avrupa Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren ilk ve tek takım unvanını hala ellerinde bulunduruyorlar. 1970 yılında o dönemki adıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda İngiliz devi Manchester City ile finalde karşılaşmış ve kupayı kıl payı kaçırmışlardır. Bu yönüyle Górnik, her ne kadar yakın geçmişte o eski şaşalı günlerinden uzak bir görüntü sergilemiş olsa da Polonya'nın en büyük futbol çınarlarından biri olma özelliğini korumakta. Bugünlerde kulübün teknik direktörlük koltuğunda Slovak çalıştırıcı Mihal Gasparik oturuyor. Gasparik'in yönetimindeki Górnik Zabrze, Polonya futbol ekolünün fiziksel güce, yoğun ikili mücadelelere ve yüksek atletizm kalitesine dayalı oyun karakterini sahaya yansıtan bir takım görünümünde. Maçlarını 24 bin kapasiteli Ernest Pohl Stadyumunda oynayan ekip, özellikle iç sahada madenci köklerinden gelen oldukça ateşli ve baskılı bir taraftar desteğine sahip. Kulübün renkleri olan beyaz, mavi ve kırmızı, tribünlerdeki o endüstriyel futbol öncesi dönemin samimi ve sert atmosferini günümüzde taşımaya devam ediyor. Takımın mevcut kadrosuna ve saha içi yapısına göz attığımızda ise fiziksel teması seven, orta sahada dirençli ve geçiş hücumlarında tempo yapabilen Polonyalı oyuncularla yabancı isimlerin birleşimi bir rotasyon tercih ediliyor. Takımın savunma hattında 33 yaşındaki deneyimli stoper Rafael Janicki ile birlikte Slovenya milli takımından da tanınan tecrübeli sol bek Erik Janza gibi isimler omurgayı oluşturuyor. Hücum hatlarında ise atletik ve dikine oynayan profiller ön plana çıkıyor. Kulübü günümüzde futbol dünyasının en sıra dışı ve en çok konuşulan yapılarından biri haline getiren esas detay ise yönetim ve sahiplik koltuğunda gizli. Dünya futbolunun önemli bir ismi, Alman milli takımının efsanesi ve bir dönem ülkemizde Galatasaray formasıyla da izlediğimiz efsane sol ayağı Lukas Podolski. Bu kulübün sadece eski bir oyuncusu değil, aynı zamanda resmi olarak çoğunluk hissedarı ve sahibi. Zabrze yakınlarında doğan ve çocukluğundan beri bu kulübe büyük bir aidiyet besleyen Podolski, geçtiğimiz dönemde kulübün %86'lık hissesini belediyeden satın alarak Górnik Zabrze'nin yeni patronu oldu. Aktif futbol kariyerini de bu kulübün forması altında Bologna Kupası zaferiyle noktalayan efsane isim, artık kulübü bir başkan ve yatırımcı olarak bir üst seviyeye taşımak için mesafe atıyor.
1: Radyo Gol.
2: Türkiye Reklam. En geç spor.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi

0: Reklam bitti.
1: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam ediyor.
2: Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve Dünya Kupası'nda son 16 turu mücadelelerinden bahsetmiştik. Eşleşmelerden bahsetmiştik. Kanada, Fas, Paraguay, Fransa, Brezilya, Norveç, Meksika, İngiltere, Portekiz, İspanya, ABD, Belçika, Arjantin, Mısır, İsviçre, Kolombiya eşleşmeleri. Az önce de belirttiğimiz gibi birazdan Anıl Kartal hattımızda olacak. Transfer gündemini kendisiyle konuşacağız. Fenerbahçe'de Vedat Muriç transferi sonrasında Nathan Ake transferi de gerçekleşti. Manchester City'den hatırladığımız Nathan Ake bu sezon Fenerbahçe forması giyecek. Dün kulüpten sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada Nathan Ake transferinin bittiğini, sonlandığını duyurdu. Fenerbahçe sol ayaklı bir stoper Nathan Ake, Hollandalı oyuncu. Bir diğer tarafta da tabii Beşiktaş'ta Ouattara transferi, Trossard ismi konuşulmaya devam ediliyor. Gesant ismi konuşuluyor. Galatasaray'da transfer konusunda sessizlik sürüyor. Trabzonspor'da hareketlilik devam ediyor. Hepsini konuşacağız. Anıl Kartal hattımızda olacak. Hemen yavaş yavaş bağlantımızı gerçekleştirelim Anıl Kartal'la. Bakalım nasıl değerlendiriyor transfer dönemini Anıl Kartal. Tabii Fenerbahçe'nin alacağı bir ceza da var. Bu konuyu da konuşacağız kendisiyle. Ve bağlantımızı gerçekleştiriyoruz.

0: Ve hattımızda Anıl Kartal var. Anıl hoş geldin.
1: Hoş bulduk Gökçen, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'de bir transfer daha açıklandı. Nathan Ake. Yani adını pek duymamıştım aslında. Ya, duymamıştım derken Fenerbahçe ile adı anılmıyordu. Beklemiyordum. Bence müthiş bir transfer Nathan Ake transferi. Nasıl yorumluyorsun ve nasıl hiç duymadık biz bu transferin adını?
1: Evet, Fenerbahçe Aziz Yıldırım geldikten sonra aslında olması gereken eski kimliğine büründü. Çünkü siz transferlerde medyaya sızdıktan sonraki pazarlıklarda çok fazla sıkıntı yaşıyorsunuz. Bunu hem Fenerbahçe'de hem diğer takımlarda daha önce gördük. Maalesef içeriden

0: En sonuçta bu bilgiler içeriden veya menajerlerden çıkıyor. Alınan haberlerle bir şekilde insanlar, muhabirler haber yapıyorlardı. Ama Fenerbahçe hem İsmail Kartal sürecinde, hem Vedat Muriki sürecinde, hem de Ake sürecinde kulüp içi iletişimi inanılmaz derecede iyi kullandı. Hem de açıklarken de kendi kanallarını kullanmayı tercih ettiler ki bu da Fenerbahçe Radyo'nun dün saat 17'de sadece internet yayını üzerinden anlık olarak 230 bin kişiye kadar çıktığını bizlere gösterdi. Kulübün bu tarz dinamiklerini yaşaması oldukça kıymetli. Tabi bir diğer yandan da Fenerbahçe'nin bu tarz dışarı sızdırmadan isimleri bitirmesi bence taraftar anlamında da olumlu bir etki bırakıyor.
1: Peki transferler gelmeye devam edecek tabii ki. Gornik maçına kadar bir başka transfer bekliyor musun?
0: Ya ben aslında en başından beri iki transfer bekliyordum. Ake ve Vedat Muriç. Yani iki transferle Fenerbahçe ilk Şampiyonlar Ligi elemesine çıkar gibi. Ama Vedat Muriç'in sakatlığından sonra belki gelirse, yine çok fazla ihtimal vermiyorum ama %50-50 diyeyim, bir oyuncu daha gelebilir. Onun dışında iki veya üç transfer beklemiyorum açıkçası. Çünkü Fenerbahçe'nin elinde zaten çok fazla şişkinlik var. Limit yok. Yani en azından bu elemeyi geçebilecek bir kadro yapısına da sahip. Bu Dünya Kupası'ndan dolayı transfer yapmak takımlar için kolay değil. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Her takım için böyle. Çünkü takımlar oyuncularını bırakmak istemiyorlar. Yerini alacakları oyuncuları Dünya Kupası'ndan sonra başka alacakları takımda bırakmak istemedikleri için transfer süreci oldukça zorlaşıyor. Her şeyden önemlisi mali anlamda Fenerbahçe'nin bu konuda zaten hani bir bütçesi de yok. Oyuncu satması gerekiyor. O yüzden ben bir transfer belki olursa olur ama onun dışında yakın zamanda bir transfer beklemiyorum.
1: Bir diğer tarafta tabii Fenerbahçe'nin transfer, daha doğrusu Kerem Aktürkoğlu transferinden dolayı alınan cezası, yani gelen miktar daha çok konuşuluyor daha doğrusu. Bu konu hakkındaki bilgileri neler Anıl?
0: Ses gitti de bir daha alabilir miyim soruyu?
1: Kerem Aktürkoğlu konusundaki transfer cezası.
0: Yani tabii bu Ali Koç döneminde alınmış bir ceza. Maalesef yeni yönetiminde bu konuda elini kolunu bağlıyor. Çünkü maalesef seçim zamanında bu çok fazla Hakan Safi tarafından dinlendirildi. Hatta seçim olmadan önce de bunu defalarca kamuoyunda deklare etti. Her yönetici kulübü için bir şeyler yapar. Muhakkak bütün takımlarda öne çıkan bu tarz bir iki yönetici vardır. Ama bunu kamuoyunda söylemek, dillendirmek çok yanlış bir durum. Fenerbahçe de bunun cezasını çekecek. Ciddi bir meblağ. Burada şunu da dikkat etmek gerekiyor. Bir daha böyle bir teşebbüs olduğu takdirde bu sefer bu ceza iki katı olarak uygulanıyor ve limitlerinizde bir daralma yaşıyorsunuz. Yani son derece amatörce ve üzücü bir ceza Ali Koç yönetimi tarafından gerçekleştirilen ama yeni yönetimin kucağına bu bomba bırakıldı. Tabii ki yeni yönetimde bahanelere sığınmadan iki transferi gerçekleştirdi. Dediğim gibi ilerleyen günlerde doğru bir şekilde bu takıma 2-3 takviye daha yapılacaktır. Ama Fenerbahçe'nin ilk kadroya bakarsak da zaten öyle hani çok çok fazla hani bir Beşiktaş gibi takviyeye ihtiyacı olan bir takım görüntüsü de vermiyor Fenerbahçe.
1: Beşiktaş demişken de Trossard ismi anılmaya devam ediliyor. Ohtara takıma katıldı. Nasıl değerlendiriyorsun Beşiktaş'taki transfer sürecini?
0: Yani iyi değerlendirmiyorum çünkü şimdi Fenerbahçe hiç transfer yapmasa bile elinde oynatabilecek oyuncu sayısı oldukça fazla. İşte sağ tarafa bakıyorsunuz, işte yani hiç kimse olmasa bile hani en azından İrfan Can Kahveci sizi oralarda götürebilecek bir oyuncu. Orta saha zaten kalabalık Fenerbahçe'de. Stoper konusunda bir sıkıntısı yok. Bir tek işte forvette biraz karmaşa mevcut. Orada da Taliska'ya çıkabilirsiniz. Yani en azından elinizde oyuncular var ama Beşiktaş'ta öyle bir durum yok. Muhtemel kadroya baktığınızda sol tarafta sadece Devrim Şahin'in olduğunu görüyorsunuz. Kaleci konusu zaten çok kötü bir durum. Yani oyuncular hala bakılıyor ama transferde geç kalmış bir Beşiktaş var. En azından bu eleme öncesi belli bölgelere çok acil takviye yapılması gerekiyordu. Ama yapılamadı. Muhakkak bir transfer planı var Beşiktaş'ta. Ama onlar da Dünya Kupası'na endeksli olabilirler veya maddi anlamda oyuncuların biraz daha aşağı inmesini bekliyor olabilirler. Ama ben gelen anlamda Beşiktaş'ın transfer planının çok çok

0: olmadığını düşünüyorum. Umarız ilk elemelerde aksi bir sorun çıkmaz. Yeni gelen transferlerle birlikte bu eleme geçildikten sonra da Beşiktaş yoluna devam eder.
1: Tabii Trabzonspor da transferde hareketli bir sezon geçiriyor. Bundan sıkça bahsettik ki dün Cabral, Trabzonsporlu oyuncu, yeni transfer, harika bir gol attı Arjantin karşısında. Yani daha takıma gelmeden piyasa değerini arttırdı herhalde, değil mi?
0: Ya transferde herhalde en az tüm Trabzonspor oldu şu anda. Onlar da sağ açık hariç her yere iyi takviyeler yaptılar. Oyuncu satışı da gerçekleştirdiler. Trabzonspor erken ve bence iyi bir şekilde transfer dönemine girdi. Onana'yı tekrardan kadrosuna kattı Trabzonspor. Yani bence transfer döneminin en azı takımı. Hani burada Galatasaray'ı devre dışı bırakıyorum. Çünkü Galatasaray'ın 2-3 takviye ihtiyacı var. Bahsettiğim gibi Dünya Kupası var ve Eylül'e kadar zamanı var. Yani çok aceleci bir ortam yok Galatasaray için. Ama genele baktığımızda Trabzonspor'un iyi bir transfer dönemi geçirdiğini söyleyebiliriz. Tabii burada kilit isim olarak da bir sağ açıkta takıma katılması gerekiyor. Tabii orta saha bölgesinde de çok fazla yoğunluk var Trabzonspor'da. Orada da 2-3 oyuncu elden çıkarttıktan sonra belki 1-2 takviye diğer yerlerde bakılabilir.
1: Peki. Anıl, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim Gökhan, yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Anıl Kartal'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
1: Fenerbahçe forvet hattında bu kez işini şansa bırakmak istemiyor. Sarı lacivertlerin gündemindeki isimse son yıllarda Avrupa futbolunun en dikkat çekici çıkış hikayelerinden birine imza atan Seru Girassi. Yıllarca potansiyel vadeden ancak beklenen patlamayı yapamayan Gineli golcü kariyerinin ilerleyen dönemlerinde adeta küllerinden doğdu. Şimdi ise adı Fenerbahçe'yle anılıyor. Saadettin Saran ve yönetiminin tohumlarını attığı transferde Hakan Safi ve Aziz Yıldırım da oyuncuyla ilgilendikleri açıkladılar. Peki Seru Girassi kimdir? Girassi'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 12 Mart 1996'da Fransa'nın Arles kentinde dünyaya gelen Girassi futbola Laval altyapısında başladı. Henüz genç yaşlarda gösterdiği golcü kimliğiyle dikkat çeken oyuncu alt yaş kategorilerinde attığı gollerle kısa sürede A takıma yükseldi. İlk profesyonel sezonunda sergilediği performans onu Lille'e taşımıştı ancak kariyerinin ilk yılları beklendiği kadar kolay geçmedi. Lille, Auxerre, Köln, Amiens ve Rennes derken sürekli yeni bir başlangıç yapmak zorunda kaldı. Özellikle Köln döneminde yaşadığı sakatlıklar gelişimini büyük ölçüde yavaşlatmıştı. Buna rağmen pes etmedi. Amiens ve Rennes'le yeniden çıkış arayan Girassi, istikrarsız performansı nedeniyle Avrupa'nın elit golcüleri arasında gösterilemiyordu. Kariyerinin yönünü değiştiren hamle ise Stuttgart'a gitmesiyle oldu. Alman ekibinde adeta yeniden doğan Girassi, Bundesliga'nın en dikkat çeken golcülerinden biri haline geldi. Gösterdiği performans kısa sürede Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti. Asıl patlamasını ise 23-24 sezonunda yaptı. Bundesliga'da Harry Kane gibi yıldızlarla gol yarışına giren Girassi 30 maçta 30 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Bu çıkış Alman devi Borussia Dortmund'un da dikkatinden kaçmamıştı. Dortmund Girassi için yaklaşık 18 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek transferi tamamladı. Birçok futbol otoritesine göre bu rakam son yılların en başarılı fiyat performans transferlerinden biri olarak değerlendiriliyordu. Dortmund'da transfer olduktan sonra beklentilerin altında kalacağı düşünülüyordu. Çünkü Stuttgart performansının tek sezonluk bir çıkış olduğu yorumları yapılıyordu. Ancak Girassi bunun tesadüf olmadığını kısa sürede göstermişti. İlk sezonunda 50 maçta 38 gol, 9 asist üreten Gineli santrafor Avrupa'nın en formda golcülerinden biri haline geldi. 24-25 sezonunda Devler Ligi'nde çıktığı 14 maçta 13 gol atan Girassi, Rafinha ile birlikte turnuvanın gol kralı oldu. Peki, Girassi nasıl bir oyuncu? Onu anlatan en doğru kelime güç. Ceza sahasında bulduğu en küçük fırsatı gole çevirebilen bir forvet. Güçlü fiziği sayesinde sırtı dönük oynayabiliyor, hava toplarında etkili olabiliyor ve rakip stoperlerle sürekli temas halinde olmasına rağmen kendine vuruş açısı yaratabiliyor. Özellikle ön direk ve arka direk koşularında oldukça etkili. Bunun yanında hava toplarında da ciddi bir tehdit oluşturuyor. Girassi yalnızca bir ceza sahası golcüsü değil. Pres gücü yüksek, takım arkadaşlarına alan açan ve hücum hattının merkezinde oyunu taşıyabilen bir santrafor profiline sahip. Ancak tabii ki kusursuz bir oyuncu da değil. Kariyeri boyunca uzun süreli sakatlıklarla mücadele etti. Zaman zaman formsuzluk dönemleri yaşayabiliyor. Ayrıca yaklaşık 50 milyon euro seviyesindeki serbest kalma maddesi de transferin önündeki en büyük engellerden biri. Bazen oyunun içine girmekte zorlanabiliyor. Özellikle topun az geldiği maçlarda etkisi düşebiliyor. Hızlı geçiş hücumlarında elit seviyedeki bazı forvetler kadar patlayıcı olmaması da eksiklikleri arasında gösterilebilir. Sonuç olarak Fenerbahçe'nin gündemindeki isim sıradan bir golcü değil. Avrupa'nın en üst seviyesinde kendini kanıtlamış, kariyerinin en verimli dönemini yaşayan bir santrafor. Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yaşayan, Kulüpler Dünya Kupası'nda zirveye çıkan Girassi yalnızca gol atan değil, takım arkadaşlarını da oyuna dahil eden bir oyuncu. Peki sizce Girassi Fenerbahçe'nin santrafor sorununu çözebilecek mi? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
0: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık devam ediyor.
4: Reklam.
5: Garanti BBVA.
6: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
7: Görürsün tabii. Garantili ödeme ile ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
8: Garanti BBVA garantili ödeme ile ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
4: Reklam bitti.
3: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık devam ediyor.
9: Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beşiktaş'ta 2026 yılı ikinci olağanüstü İkinci olağan divan kurulu toplantısı var ve Serdal Adalı açıklamalarda bulundu. Dinleyelim.
10: Saygıdeğer divan başkanlığı, kıymetli hazurum, değerli büyüklerim. Ekranları başında dijital platformdan divan kurulumuzu takip eden değerli Beşiktaşlılar, hepiniz hoş geldiniz. Değerli divan üyelerimiz, bugün karşınızda 1,5 yılını doldurmuş bir yönetim kurulu olarak bulunuyoruz. Göreve geldiğimiz günlerde camiamıza 1,5 yıl gibi bir hazırlık devresi geçireceğimizi söylemiştik. Bugün görevi devraldığımız noktanın çok daha ötesinde sportif başarı için mücadele edecek Beşiktaş'ın temellerini atmış durumdayız. 2026-2027 sezonuna yepyeni bir futbol yapılanmasıyla başladık. Beşiktaşların gönlünde özel bir yeri olan Önder Özen hocamızı futbol direktörlüğü görevine getirdik. Futbol takımımızın teknik direktörlüğü görevine ise İtalyan futbolunun yükselişteki teknik adamı Vincenzo Italiano'yu getirdik. Bu iki kıymetli futbol adamının Beşiktaş'la birlikte önemli işler yapacağına yürekten inanıyorum. Bizler de yönetim kurulu olarak takımımıza güç katacak hocamızın istediği tavsiyeleri yapmak için de çalışmalarımızı hiç durmadan sürdürüyoruz. Kadro yapılanmasını tamamladığımızda hepimizin özlediği, sahada görmek istediği Beşiktaş'ı izleteceğimizden de hiç şüphem yok. Futbol direktörümüz Önder Özen ve teknik direktörümüz Vincenzo Italiano ile yakaladığımız bu pozitif havayı transferlerimizle de sürdüreceğiz. Sezon boyunca yarışan, kazanan bir Beşiktaş inşa etmeye çalışıyoruz. Bundan hiçbir Beşiktaşlı'nın şüphesi olmasın. Diliyorum ki önümüzdeki sezonda futbol takımımızdan büyük mutluluk duyacaksınız. Tıpkı futbol takımımızda olduğu gibi basketbolda da sizlere verecek güzel haberlerimiz var. Geçtiğimiz sezon hem ligde hem Euro Cup'ta final oynama başarısı gösteren, son ana kadar da şampiyonluk mücadelesini sürdüren erkek basketbol takımımız yıllar sonra ülkemizi Avrupa'nın en üst seviye basketbol organizasyonu

Nasyonu Euroleague'de temsil etmeye hak kazandı. Beşiktaş bugün Euroleague'de yeniden katılıyorsa bunda takım organizasyonumuzun payı büyüktür. Basketbolda yaşadığımız kötü sezonlardan sonra her geçen gün daha da güçlenen bir organizasyon kurduk. Sahada inanılmaz mücadele ortaya koydu çocuklar. Büyük camiamızla büyük taraf alış ve satış hareketlerimizle devam edecek. Yaptığımız bu sponsorluk anlaşmaları, oyuncu satışları, gayrimenkul projeleri, futbol takımımızla yaptığımız bütçe düzenlemesi sayesinde Beşiktaş'ta yıllardır görülmeyen bir mali başarıya da imza attık. Beşiktaş'ın mali yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde yerine getirerek UEFA ile imzaladığımız uyum anlaşma sürecini de tamamladık. Ve UEFA tarafından kulübümüze bizden önce konulan bütün finansal kısıtlamaları da kaldırdık. UEFA'nın kulübümüze ilişkin bu kararı bizlere şunu gösteriyor. UEFA kulübümüzün finansal çalışmalarını olumlu karşıladı ve Beşiktaş yıllar sonra ilk kez finansal bağımsızlığını kazandı. Ancak gelin görün ki finansal fair play anlaşmalarına uymayıp UEFA'nın koymuş olduğu finansal kuralları ihlal edip Beşiktaş'a UEFA'dan ceza aldıranlar maalesef kahraman ilan ediliyor bu camiada. Bizim için sağda solda Beşiktaş'ın borcunu artıran yönetim deniliyor. Bu algıları yapan arkadaşları da tebrik ediyorum. Baksanıza koskoca UEFA bile bu işten size kadar anlamıyor. Ne hikmetse o çok övülen yönetim kurulları için vermediği kararı bizim çalışmalarımız sonrasında veriyor. Beşiktaş'ın finansal kısıtlamalarını da bizim dönemimizde kaldırıyor. Biz Beşiktaş'ın UEFA nezdindeki kısıtlamaları kaldırılırken sadece sportif borçları, banka faizlerini ödemekle de kalmadık. Bizden öncekilerin yaptığı usulsüz işlerin cezalarını da ödeyerek bunu başardık. Göreve geldiğimiz ilk anda dahi söylediğimiz gibi Beşiktaş mali bağımsızlığını kazanacak. Kendi ayaklarının üzerinde duran bir organizasyona kavuşacak. Ne derlerse desinler. Borç yapan yönetim algısı yapmaya da devam etsinler. Tarih bizleri bugün UEFA anlaşmasında olduğu gibi Beşiktaş'ın finansal bağımsızlığını sağladı diye de yazacak. Bunu herkes çok iyi bilsin. Değerli Divan Kurulu üyeleri, saygıdeğer Beşiktaşlılar. Divan Kurulu toplantımızdan 3 gün önce denetim kurulumuzun dönem raporu camiamızla paylaşıldı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Beşiktaş tarihinin belki hiçbir döneminde bizim kadar şeffaf olunmadı. Kimse Beşiktaş'ın kurullarıyla, burada hepsi, bizim kadar da işbirliği içinde olmadı. Buna rağmen denetim kurulu raporunda yazan bazı ifadeleri de şaşkınlıkla okudum. Özellikle Dikili Taş gayrimenkul projemizden gelen gelirin yöneticilerin alacakları için kullanılması konusuna da bir cevap vermek isterim. Bekir Hocam burada mı? Burada değil herhalde. Biz Bankalar Konsorsiyumu'na 50 milyon euro tutarında yüklü bir ödeme yaptık. Kalan borcumuzu da tamamen Beşiktaş menfaatlerine uygun olacak şekilde 5 yıllık bir vadeyle yapılandırdık. Ancak Dikili Taş gelirini yaptığımız bu ödemeden 2 ay sonra kasamıza koyabildik. Biz Bankalar Konsorsiyumu'na ödeme yapmak için Dikili Taş'tan gelecek olan gelirin bu ilk kısmını beklemiş olsaydık ödemeyi 2 ay daha geç yapacak,
2 aylık bir faiz yükünü de ödemek zorunda kalacak. Kurulu üyelerin hesabına

Gönderdik. Onu da denetim kurulu çok iyi biliyor. Gelsin burada açıklasın. Ancak ne yazık ki borç ödeyen, Beşiktaş'a kasa kolaylığı sağlayan bir yönetim kurulunun farklı bir anlatımla itham edildiğine de şahit olduk. Bu noktada Beşiktaş camiasını rakamlarla bilgilendirmenin de en doğru yol olduğuna inanıyorum. Denetleme kurulu raporda bizim emlak konuttan 1 milyar 280 milyon TL aldığımızı belirtiyor. Biz ise Nisan ayında Tüpraş, Beko ve Nike'den gelen sponsorluk gelirlerini Bankalar Konsorsiyumu'na yatırdık. Bankalar Konsorsiyumu'nda Nisan ayında 2.4 milyon TL'lik bir ödeme gerçekleştirdik. Tekrar ediyorum. Dikili Taş projesi için emlak konuttan 1 milyar 280 milyon TL bir ödeme aldık. Ama Bankalar Konsorsiyumu'na 2 milyar 400 milyon TL borç ödedik. Yani Dikili Taş projesinden elimize geçen paranın üzerine 1 milyar 100 milyon TL daha koyarak belki de tarihin en büyük borç kapatma işlemini yaptık. Emlak konuttan gelen paranın üzerine 1 milyar 100 milyon TL daha koyduğumuz halde emlak konuttan gelen paranın neredeyse iki katı tutarında bir borç ödediğimiz halde bu paradan yöneticilerin alacakları ödendi gibi bir yargıya varmakta açıkçası art niyetli buluyorum. Ben Bankalar Konsorsiyumu borcu konusunda hızlı davranmak, iki ay daha beklemeden Beşiktaş'ı bir an evvel faiz yükünden kurtarmak için Dikili Taş'tan gelecek parayı beklemek yerine kulübün sponsorluk gelirlerini buraya kullandım. Dikili Taş'tan ön ödeme geldiği anda da gelen parayı kulübün işleyişi için kullandım. Ve yine Beşiktaş'ın gündelik borçlarını ödedik. Bu hesabı kusura bakmayın ama toplama işlemini yeni öğrenen, sayıları parmaklarıyla sayan 5-6 yaşındaki çocuklar bile anlar. Her ne hikmetse bir tek denetim kurulumuz anlamadı bunu. Kaldı ki bu operasyonların tamamında ilk gününden bugüne kadar her banka görüşmesinde, her yapacağımız işte de denetim kuruluna her zaman sorduk, beraber gittik. Gelecek paraları bu şekilde ödeyeceğiz diye kendileriyle paylaştık. O gün de bir şey demediler yani, bu yanlıştı, bu doğruydu diye. Ben anlamıyorum. Emlak konuttan gelen banknotları, bankalara yatırılan paraların seri numaraları, yani onları mı yazmamız lazımdı? Ya da biz illa Dikili Taş'tan gelecek geliri bekleyip iki ay daha faiz ödeyip 1 milyar TL daha az mı borç kapatsaydık? İnanın hayret ediyorum. Bugüne kadar hiçbir yönetim, çok iddialı bir konu, hiçbir yönetim ne sponsorluk gelirlerinden ne de oyuncu satışlarından bir tek kuruş götürüp de bankalara ödeme yapmamış. Biz sermaye artırımı yapmışız. Sponsorluk anlaşmaları yapmışız. Oyuncu satışı yapmışız. Ne topladıysak da götürüp bankalara ödeme yapmışız. Bir de üzerine itham ediliyoruz. Sorguya çekiliyoruz. İtibar suikastına uğruyoruz. Hayretler içindeyim açıkçası. Bundan sonra gelen paraların üzerine bu talimat verdim. Şu sponsordan bu kadar geldi. Şu projeden bu kadar geldi. Şu oyuncu satışından bu kadar geldi diye kalem kalem yazalım. Borçların vadesi geldiğinde de daha şuradan paramız gelmedi deyip bekleyelim o zaman. Ya böyle bir şeyin imkanı var mı? Hiçbirinizin aklı mantığı alıyor mu bu iş? Beşiktaş camiasının burada bilmesi gereken en önemli nokta şu. Biz
Dikili Taş projesinin gelirleri borçların ödemesinde kullanılacak demiş miyiz? Demişiz. Dikili Taş projesinden dolayı emlak konuttan 1 milyar 280 milyon TL'lik bir ödeme almış mıyız? Almışız. Bankalara bu tutarı ödemiş miyiz? Ödemişiz. Hem de emlak konuttan gelen paranın iki katını ödemişiz. Biz Dikili Taş gelirlerinin iki katı kadar borç ödeyeceğiz. Siz hala yöneticiler şahsi alacaklarını aldı diyeceksiniz. Kusura bakmayın. Hiç öyle bir şeye yani böyle bir şey evet demek, kimsenin de evet demesi diyecek bir hali yok. Siz bugün buraya böyle bir ithamla gelemezsiniz. Bunda da hiçbir kimsenin hakkı yok. Yeri gelmişken çok önemli bir konuya da değinmem gerekiyor. Yönetim kurulu olarak görevi devraldığımızda 128 milyon dolar olan banka borçlarımız şu an itibariyle 53 milyon dolar seviyesine düşmüş vaziyette. Yapılan bütün algılara rağmen kulübümüzün belini büken banka borçlarıyla ilgili de çok önemli bir yol aldık. Bunu da herkes bilsin. Konu aslında az önce anlattığım şekilde gelişmişken ve bununla ilgili olarak denetim kurulu bizden istediği bilgiyi anında alabilecekken denetim kurulu raporunda kullanılan bir anlatım dilini son derece yanlış ve yakışıksız buluyorum. Değerli büyüklerim, şöyle bir konu var. Beyler, denetim kurulundaki arkadaşlar, bu sizin görevdeki üçüncü döneminiz. Bizden önce de burada farklı yönetim ve divan kurullarıyla da çalıştınız. Biz gider ayak sponsorluk geliri kırdırıp alacaklarını kur farkıyla tahsil edenlerle kesinlikle karıştırmayın bir kere. Çünkü siz yine o gün oradaydınız. Yıllarca denetim kurulu raporları hazırladınız. O raporlarda kişilere yahut eski yöneticilere olan borçlar kısmında birinci sırada hep Serdar Adalı yazıldı. Ben o dönemin yöneticilerine de bunu raporlara yazmamalarını defalarca söyledim. Benim adımı oraya ben değil siz yazdınız. Ben defalarca benim Beşiktaş'tan alacağım olmaz dedim. O rakamı da yönetimde bile olmadığım zamanlarda forma olarak, loca olarak yine kulübün menfaatine kullanılmak üzere kullanılmasına da her zaman yardımcı oldum. Cari hesabım orada. Gider herkes bakar. Paranın nereye gittiğine. Beşiktaş'ın Serdar Adalı'ya borç dediğini ben yine Beşiktaş'a verdim. Beşiktaş'a şu parayı verdim demekten de hayatım boyunca hep haya ettim, utandım. Sizden rica ediyorum. Lütfen ne beni ne de bu yönetim kurulumda olan arkadaşlarımı başkalarıyla lütfen ama lütfen karıştırmayın. Denetim kurulu raporlarında doğru dili kullanın ki Beşiktaş camiası daha fazla yanıtmasın. Üç gündür ortalık yangın gibi. Kullandığınız bu dil, bu eksik anlatımınız bize gösteriyor ki biz de kulübün datalarını uçursak, belgelerini sizinle hiçbir şekilde paylaşmasak, hatta belgeleri yok etsek, sahte imzalı evraklar göndersek, gözünüzde çok daha başarılı ve kıymetli olurmuşuz. Denetim göreviniz için gerekli imkanları, istediğiniz tüm bilgi ve belgeleri size sunmasak, tekrar ediyorum, gözünüzde belki çok daha başarılı oluruz. Ayrıca değerli büyüklerim, değerli divan kurulu üyeleri, şeffaflık demek kulübün en özel,
en mahrem bilgilerinin çarpıtılmış rakamlarla ortaya serilmesi de demek değildir ya.

Ya buranın bir özeli olmayacak mı bu Beşiktaş ailesinin, Beşiktaş camiasının? Kusura bakmayın, siz bu konuda ne yazık ki yanlış yaptınız. Camiayı da yanlış bilgilendirdiniz. Evet, ben gördüğümü yazdım. Evet. Bu en doğal, zaten yapmanız gereken şey bu. Ne görüyorsan onu yazacaksın.

Yeni sezona başlarken, sezon öncesi olumlu bir hava yakalamışken, hatalı, eksik, manipülatif anlatımlarla maalesef olumlu havayı kaçırdık. Bizden önce mali kurullara rapor yetiştiremeyen bir kurumken, başka hiçbir yönetim zamanında yapmadığınız şahsi yorumları da yapıyorsunuz. İşte bütün rakamlar burada. Hakikatler de burada. Belki de asıl denetlemesi gereken, ya sizi de mi bir denetletsek, ne yapsak? Yani. Şunu da ilave edeyim. Biz yönetim kurulu olarak bazı transferlerde önemli bonservis ödemeleri yaptık. Doğrudur. Sportif başarıyı yakalamak için de gerektiğinde yine bonservis ödemeleri yapacağız. Bu ödemelerin mali koşullarını, vadelendirmelerini de Beşiktaş için en uygun şartlarda yapacağız. Mümkün olduğu kadar uzatıyoruz zaten, farkındaysanız takip edenler. Gerekirse de Beşiktaş'a yine kendi kaynaklarımızla da kasa kolaylığı sağlayacağız. Siz de rica ediyorum ilerleyen raporlarınızda yine bonservis ödemelerinde toplam yükümlülükte artış yazacaksınız. Burada önemli olan nokta şu. Bizim aldığımız hiçbir oyuncu Beşiktaş'a zarar vermeyecek. Beşiktaş'ı zarara sokmayacak. Biz bir oyuncumuzla yollarımızı ayırıyorsak, o oyuncu Beşiktaş'a, yabancı futbolculardan bahsediyorum, yabancı transferlerden, mutlaka bir bonservis geliri kazandıracak. Bunu 1,5 sene içinde gördük. Yani aldığımız adamları kaça aldık, kaça sattık. İsim söylemek istemiyorum şimdi bu. Bizim dönemimizde transfer edilen her oyuncuyu da aldığımız transfer bedelinin daha üzerinde bir bonservisle gönderdik. Bunun dışında kadromuza Beşiktaş'ın istediği zaman bonservis geliri elde edebileceği oyuncular kazandırdık. Ve kazandırmaya da devam edeceğiz. Kazandıracağız. Yıllarca tek bir kuruş bonservis geliri elde edemeyen Beşiktaş'ın denetim kurulu olarak transfer kalemlerine de bu açıdan yaklaşmanızı rica ediyorum. Bugün elimizde istediğimiz zaman transfer geliri elde edebileceğimiz birçok önemli oyuncumuz var. Sayayım size. Orkun Kökçü, Agbadu, Morillo, Oh, Calo, Çerni, Endidi ve diğer bütün oyuncularımız çok değerli. Hepsinin de piyasası var. Hepsine de teklif var. Bunu bilin buradan. Ancak bizim oyuncularımızı satmak gibi de bir niyetimiz yok. İşlerinde bir tane bile futbol hayatının sonuna gelmiş, son kontratını yapmış, kıyak emekli edilmiş, üstüne de para verilip de gönderilecek şu anda hiçbir oyuncumuz yok. Biz halen geçmiş dönemlerde getirilen o kıyak emeklilerin maaşlarını, fesih bedellerini ödüyoruz. Yani faizi öde, bankayı öde, 32 tane adam yolla, onların gidiş paralarını öde, yolladığın yerde maaşlarını öde. Hal böyleyken bütün Beşiktaş camiasına soruyorum buradan. Bizim transfer ettiğimiz oyuncular zarar mıdır, varlık mıdır? Bunları siz divan üyelerinin takdirine de bırakıyorum. Ben göreve geldiğimden beri kişilere ve kişisel kaynaklara bağımlı olmayan bir ekonominin önemini defalarca ifade ettim. Bu düşüncelerimin de halen arkasındayım. Kulübümüze dün de kaynak sağladık, bugün de sağlayacağız. Gelecekte de ne gerekirse yapacağız ya. Bir gün belki bizler de Beşiktaş'ımıza sağladığımız kaynağı belki geri alacağız. Ancak sağlayacağımız bağımsız mali yapı sayesinde Beşiktaş'ın herkesin parası öden

0: geldiğinde dahi zorda kalmayacak. Biz bu görevi geride bıraktığımızda burada alacağımız olsa da olmasa da hiçbir şahıs ben Beşiktaş'a şu kadar para verdim, bu kadar sildim, bu kadar hibe ettim diye hiç kimse burada çıkıp şovunu yapamayacak. Bu kişiler, bu sloganlar Beşiktaş'ta da artık alkışlanmayacak ya. Biz kendimizi alkışlatmak için değil, geride güçlü, başarılı, finansal anlamda bağımsız bir Beşiktaş bırakmak için samimi söylüyorum çok çalışıyoruz. Ve bunda da muvaffak olacağız. Hepinizin içi rahat olsun. Bunu bütün Beşiktaşlıların da böyle bilmesini istiyorum. Hazır yanlış anlaşılmalara, yanlış anlatılan konulara değinmişken eksik anlatılan başka bir konuyla da ilgili sizleri, camiamızı bilgilendirmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde yeni sezon kombinelerimiz satışa çıktı. Özellikle kapalı türbün kombine fiyatlarıyla ilgili de geri dönüşler alıyoruz. Benim de bu konuda söyleyeceklerim var. Geçtiğimiz sezon yeni seçildiğimiz zamanda yönetim kurulu olarak kombinelerde ilk kez fiyat ayarlaması yaptık. Ve bugün tepki almamıza sebep olan kapalı türbin kombineleri için taraftarlarımızın isteğini de göz önünde bulundurduk. Kapalı türbin kombinelerimizi ezeli rakiplerimizin eşdeğer kombine fiyatlarının yarısını satışa çıkardık. Normalde geçen sezon kapalı türbin fiyatları 50-60 bin bandında olsa, ya biz bir indirim yapmasak o fiyattan satmış olsaydık bugün bu gündem daha iyi olmayacaktı. Öyle kapalı türbünü neler geliyor, neler söylüyorlar ya. Öyle kapalı türbünü bitirmek falan, ya bunlar boş sloganlardan öteye gitmez. Ben şimdi sizlere soruyorum. Geçtiğimiz sezon beraber sizler de maçtaydınız. Kapalı türbün herkesin erişebileceği çok uygun bir fiyattayken takıma nasıl bir etki yaptı? Geçen sezonki raicin oldukça altındaki fiyatlandırmanın Beşiktaş'a, Beşiktaş türbinlerine bir katkısı oldu mu? Türbin olarak hangi maça etki ettik? Takımımıza ne kadar güç olabildik? Bunun öz eleştirisinin de biraz kendileri tarafından yapılmasını istiyorum. Biz sezon boyunca rakiplerin üzerinde oluşturmamız gereken baskıyı ne yazık ki kendi takımımızda kurduk. Birleşin.
1: Lütfen müdahalede bulunmayalım.
0: Dinle.
1: Divan kurulu üyelerimiz, başkanımız konuşmasını bitirsinler. Konuşma listesine şimdi adınızı yazdırırsınız lütfen.
0: Belki bugüne kadar hiçbir başkanın yapmadığı bir müsaade eder misiniz?
1: Değerli üyelerimiz, öyle. Lütfen istirham ediyorum efendim. Lütfen yerlerinize oturur musunuz?
0: Arkadaşlar rica ediyorum. Bir oturur musunuz yerine? Bak senden başka duy. Bak herkes dinliyor.
2: Değerli arkadaşlar, sükunete davet ediyorum.
0: Şimdi
2: başkanım, bir dakikanızı istirham edeyim. Değerli arkadaşlar, başkan sunumunu yapsın. İsteyen arkadaş burada sırayla alıyoruz. 10 dakikayla. Oradan bağırarak çağırarak değil. Burası, demin de söyledim. Sizler senatörsünüz ya, burası senato. Lütfen rica edeceğim. Buyurun Sayın Başkan.
0: Şimdi bu taraftarlarımızla belki de bugüne kadar hiçbir başkanın yapmadığı en az 3-4 tane toplantı yaptım. Arkadaşlar, iyi görünmüyoruz. Eskisi kadar kuvvetli çıkmıyor sesimiz. Evet. Birleşin. Yok. Tek ses, tek vücut olun. Yok. Takıma maç boyunca itici güç olun. Yok. Ya bana kapalı türbün anlatıyorsunuz. Ya benim çocuklarım o kapalda büyüdü ya. Keşke siz şimdi bu konuşanlar o zamanki kapalı olsanız da ben de bu eleştirilerinize hak verebilsem. Bir şey daha var. Ayrıca kapalı ruhu dediğimiz ruh mekandan bağımsızdır. Kendini her yerde, her koşulda gösterir. Beşiktaş sevgisi illaki stadın belli bir yerinde olmaya endeksi değil. Kale arkasında maç seyreden de kapaldaki kadar Beşiktaşlı. Şimdi herkes bir şey tutturmuş gidiyor. Yönetim gelecek tepkileri engellemek için bu fiyattan kombine satıyor diyor millet. Ben geçtiğimiz sezon tribünlerde protestoları, olumsuz sloganları çok duydum. Kalktım. Taraftarımla Kocaeli Kupa maçında yapılanlardan dolayı, oradaki olaylardan sonra ligdeki Kocaeli deplasmanına onlarla beraber gittim. Beraber oturduk. Onlarla beraber omuz omuza maçlar söyledik, iftar yaptık. Geçen sezon yönetim olarak en fazla tepkiyi aldığımız dönemde bile biletlerin gişe fiyatlarında bırakın artışı ya, indirim yaptık ya. Yani ben taraftarı öyle biletle milletle hani çok yanlış düşünceler bunlar. Her zaman istedim tribünler ulaşılabilir olsun. Herkes gelsin. Evet. 10 liraya bilet satıp söylediğim lafları söylüyorum. 10 liraya bilet satıp yarım kalacağına 5 liraya satayım. Tüm stat dolsun. Evet, bunları söyleyen benim. Ama geldiğimiz noktada bu fiyatların herkes bilsin ki öyle bir, yani aklımızın şurasında bir hadise var da ona göre ayarlama yapılmış. Ya zaten öyle bir şeyimiz olsa iki tane kale arkasını yani %5 şey yaptık, zam yaptık. Yani onlar protesto etmedi mi? Niye? Ya bir birlik olsun, bir beraberlik olsun, bir Şampiyonlar Ligi finali oynandı. Gidenler varsa orada ya da televizyondan, YouTube'da falan var, bir açıp seyretsinler ya. Maalesef biz eski Beşiktaş, yani stadımızdaki o ambiyansı kaybettik. Biz Allah izin verirse bu taraftarımız ve camiamız için de en hayırlısı. Bu şekilde bir düzenleme yapalım. Baksınlar bu sene etkisini görsünler. Ki ben çok daha etkili olacağına inanıyorum. Sonra kale arkasında biz tepkiden ya da protestodan korksak yap. 4500 kişilik kapasite artırımı yaptık orada ya. 4500 kişilik. Yani stat %10 büyüdü. İnşallah bu sene çok daha iyi bir takım olacağız. İnşallah çok iyi mücadele edeceğiz. O protestoları da duymayacağız inşallah. Yani bütün dileğimiz o. Ya demin de dedim, aynı şekilde kale arkası tribünleri neredeyse geçen sezonla aynı fiyattan satışa çıkardık ya. Öyle bir korkumuz olsaydı, yani milleti biletle mi terbiye edeceğiz? Böyle bir, bunu nasıl yakıştırırlar bana ya? Yani ben ki onlarla yani 20 senem geçmiş. Yaptığımız kombine fiyatlandırması tamamen Beşiktaş'ımızın menfaatleri doğrultusunda yapılmalı.

0: yapılmıştır. Ona göre de kararlaştırılmıştır. Amacımız türbinlerin daha organize, daha tek ses olmasını sağlamaktır. İnanıyorum ki Büyük Beşiktaş taraftarı yeni sezonda Kapalı'da, kale arkasında, Numaralı'da, deplasmanlarda bulunduğu her yerde Beşiktaş'a en büyük desteği verecek. Ve diliyorum ki sahada da türbünde de çok daha iyi, çok daha başarılı birlik beraberliği sağlamış bir Beşiktaş göreceğiz. Değerli divan üyeleri, saygıdeğer büyüklerim, sevgili Beşiktaşlılar, yeni sezona başlarken sportif, mali ve idari olarak ne noktada olduğumuzu bir kez de bizden dinleyin istedim. Bütün bu yanlış anlaşılmalara, yapılan kötü algılara rağmen ben yeni sezona yeni bir sayfa olarak bakmak istiyorum. Ben Beşiktaş'ın layık olduğu başarılara ulaşacağına da can yürekten inanıyorum. Bu umudum camiamıza da sirayet etmesini istiyorum. Yeni sezonda bütün Beşiktaş camiasını kenetlenmiş ve inanmış olarak da Beşiktaş'ın yanında görmek istiyorum. Bu havayı yakaladığımızda o özlediğimiz, beklenen günlerin kesinlikle geleceğine de inanıyorum. Burada sözlerime son verirken bir kez daha üzerine basa basa söylüyorum. Beşiktaş'ın iyi olması için elimizden ne gerekiyorsa onu yapacağız. Beşiktaş iyi oldukça da bizler de iyi olacağız. İlerleyen dönemlerde karşınıza çok daha güçlü bir Beşiktaş tablosuyla çıkacağımızdan eminim. Camiamızın her ferdinin çıktığımız bu yolda.
1: Başvuru sırasına göre sırasıyla kürsüye davet edeceğim. Ancak...

0: Reklam.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
4: Fenerbahçe forvet hattında bu kez işini şansa bırakmak istemiyor. Sarı lacivertlerin gündemindeki isimse son yıllarda Avrupa futbolunun en dikkat çekici çıkış hikayelerinden birine imza atan Seru Girassi. Yıllarca potansiyel vadeden ancak beklenen patlamayı yapamayan Gineli golcü kariyerinin ilerleyen dönemlerinde adeta küllerinden doğdu. Şimdi ise adı Fenerbahçe'yle anılıyor. Saadettin Saran ve yönetiminin tohumlarını attığı transferde Hakan Safi ve Aziz Yıldırım da oyuncuyla ilgilendikleri açıkladılar. Peki Seru Girassi kimdir? Girassi'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda

0: başlıyor. 12 Mart 1996'da Fransa'nın Arles kentinde dünyaya gelen Cirasi futbola Laval altyapısında başladı. Henüz genç yaşlarda gösterdiği golcü kimliğiyle dikkat çeken oyuncu alt yaş kategorilerinde attığı gollerle kısa sürede A takıma yükseldi. İlk profesyonel sezonunda sergilediği performans onu Lille'e taşımıştı ancak kariyerinin ilk yılları beklendiği kadar kolay geçmedi. Lille, Auxerre, Köln, Amiens ve Rennes derken sürekli yeni bir başlangıç yapmak zorunda kaldı. Özellikle Köln döneminde yaşadığı sakatlıklar gelişimini büyük ölçüde yavaşlatmıştı. Buna rağmen pes etmedi. Amiens ve Rennes'le yeniden çıkış arayan Cirasi, istikrarsız performansı nedeniyle Avrupa'nın elit golcüleri arasında gösterilemiyordu. Kariyerinin yönünü değiştiren hamle ise Stuttgart'a gitmesiyle oldu. Alman ekibinde adeta yeniden doğan Cirasi, Bundesliga'nın en dikkat çeken golcülerinden biri haline geldi. Gösterdiği performans kısa sürede Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti. Asıl patlamasını ise 23-24 sezonunda yaptı. Bundesliga'da Harry Kane gibi yıldızlarla gol yarışına giren Cirasi 30 maçta 30 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Bu çıkış Alman devi Borussia Dortmund'un da dikkatinden kaçmamıştı. Dortmund Cirasi için yaklaşık 18 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek transferi tamamladı. Birçok futbol otoritesine göre bu rakam son yılların en başarılı fiyat performans transferlerinden biri olarak değerlendiriliyordu. Dortmund'da transfer olduktan sonra beklentilerin altında kalacağı düşünülüyordu. Çünkü Stuttgart performansının tek sezonluk bir çıkış olduğu yorumları yapılıyordu. Ancak Cirasi bunun tesadüf olmadığını kısa sürede göstermişti. İlk sezonunda 50 maçta 38 gol, 9 asist üreten Gineli santrafor Avrupa'nın en formda golcülerinden biri haline geldi. 24-25 sezonunda Devler Ligi'nde çıktığı 14 maçta 13 gol atan Cirasi, Rafinha ile birlikte turnuvanın gol kralı oldu. Peki, Cirasi nasıl bir oyuncu? Onu anlatan en doğru kelime güç. Ceza sahasında bulduğu en küçük fırsatı gole çevirebilen bir forvet. Güçlü fiziği sayesinde sırtı dönük oynayabiliyor, hava toplarında etkili olabiliyor ve rakip stoperlerle sürekli temas halinde olmasına rağmen kendine vuruş açısı yaratabiliyor. Özellikle ön direk ve arka direk koşularında oldukça etkili. Bunun yanında hava toplarında da ciddi bir tehdit oluşturuyor. Cirasi yalnızca bir ceza sahası golcüsü değil, pres gücü yüksek, takım arkadaşlarına alan açan ve hücum hattının merkezinde oyunu taşıyabilen bir santrafor profiline sahip. Ancak tabii ki kusursuz bir oyuncu da değil. Kariyeri boyunca uzun süreli sakatlıklarla mücadele etti. Zaman zaman formsuzluk dönemleri yaşayabiliyor. Ayrıca yaklaşık 50 milyon euro seviyesindeki serbest kalma maddesi de transferin önündeki en büyük engellerden biri. Bazen oyunun içine girmekte zorlanabiliyor. Özellikle topun az geldiği maçlarda etkisi düşebiliyor. Hızlı geçiş hücumlarında elit seviyedeki bazı forvetler kadar patlayıcı olmaması da eksiklikleri arasında gösterilebilir. Sonuç olarak Fenerbahçe'nin gündemindeki isim sıradan bir golcü değil. Avrupa'nın en üst seviyesinde kendini kanıtlamış, kariyerinin en verimli dönemini yaşayan bir santrafor. Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yaşayan, kulüpler Dünya Kupası'nda zirveye çıkan Cirasi yalnızca gol atan değil, takım arkadaşlarını da oyuna dahil eden bir oyuncu. Peki sizce Cirasi Fenerbahçe'nin santrafor sorununu çözebilecek mi? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Rakiplerimizi tanıyalım. Gornik Zabrze. Polonya futbolunun en köklü ve en karakteristik temsilcilerinden biri olan Gornik Zabrze, isminden renklerine, kuruluş hikayesinden tribün kültürüne kadar tam bir işçi sınıfı kulübüdür. Kulübün isminde yer alan Gornik kelimesi, Polonya dilinde kelime anlamı olarak madenci demektir. 1948 yılında Polonya'nın en büyük ağır sanayi, kömür ve madencilik merkezlerinden biri olan Zabrze şehrinde kurulan bu kulüp, bölgedeki irili ufaklı birkaç işçi kulübünün birleşmesiyle filizlendi. Bu nedenle kulübün genlerinde ve armasında madenciliğin getirdiği o sert, pes etmeyen ve mücadeleci kimlik yer alıyor. Kulübün tarih sayfalarına bakıldığında Polonya futbolunun en parlak ve en dominant dönemlerinden birine imza attıklarını görüyoruz. Gornik Zabrze'nin müzesinde tam 14 Polonya Lig şampiyonluğu bulunmakta. Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda Polonya futboluna kelimenin tam anlamıyla ambargo koymuşlar. Bununla da kalmayıp Polonya futbol tarihinde bir Avrupa Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren ilk ve tek takım unvanını hala ellerinde bulunduruyorlar. 1970 yılında o dönemki adıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda İngiliz devi Manchester City ile finalde karşılaşmış ve kupayı kıl payı kaçırmışlardır. Bu yönüyle Gornik, her ne kadar yakın geçmişte o eski şaşalı günlerinden uzak bir görüntü sergilemiş olsa da Polonya'nın en büyük futbol çınarlarından biri olma özelliğini korumakta. Bugünlerde kulübün teknik direktörlük koltuğunda Slovak çalıştırıcı Mihal Gasparik oturuyor. Gasparik'in yönetimindeki Gornik Zabrze, Polonya futbol ekolünün fiziksel güce, yoğun ikili mücadelelere ve yüksek atletizm kalitesine dayalı oyun karakterini sahaya yansıtan bir takım görünümünde. Maçlarını 24 bin kapasiteli Ernest Pohl Stadyumunda oynayan ekip, özellikle iç sahada madenci köklerinden gelen oldukça ateşli ve baskılı bir taraftar desteğine sahip. Kulübün renkleri olan beyaz, mavi ve kırmızı, tribünlerdeki o endüstriyel futbol öncesi dönemin samimi ve sert atmosferini günümüzde taşımaya devam ediyor. Takımın mevcut kadrosuna ve saha içi yapısına göz attığımızda ise fiziksel teması seven, orta sahada dirençli ve geçiş hücumlarında tempo yapabilen Polonyalı oyuncularla yabancı isimlerin birleşimi bir rotasyon tercih ediliyor. Takımın savunma hattında 33 yaşındaki deneyimli stoper Rafal Janicki ile birlikte Slovenya milli takımından da tanınan tecrübeli sol bek Erik Janza gibi isimler omurgayı oluşturuyor. Hücum hatlarında ise atletik ve dikine oynayan profiller ön plana çıkıyor. Kulübü günümüzde futbol dünyasının en sıra dışı ve en çok konuşulan yapılarından biri haline getiren esas detay ise yönetim ve sahiplik koltuğunda gizli. Dünya futbolunun önemli bir ismi, Alman milli takımının efsanesi ve bir dönem ülkemizde Galatasaray formasıyla da izlediğimiz efsane sol ayağı Lukas Podolski. Bu kulübün sadece eski bir oyuncusu değil, aynı zamanda resmi olarak çoğunluk hissedarı ve sahibi. Zabrze yakınlarında doğan ve çocukluğundan beri bu kulübe büyük bir aidiyet besleyen Podolski, geçtiğimiz dönemde kulübün %86'lık hissesini belediyeden satın alarak Gornik Zabrze'nin yeni patronu oldu. Aktif futbol kariyerini de bu kulübün forması altında Polonya Kupası zaferiyle noktalayan efsane isim, artık kulübü bir başkan ve yatırımcı olarak bir üst seviyeye taşımak için mesai harcıyor.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
4: Reklam.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Reklam bitti.
10: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler başlıyor.
11: Herkese merhabalar sevgili Radyo Gol dinleyenleri. 4 Temmuz Cumartesi'den 14-16 saatleri arasında sizleri yine eşlik etmek üzere yine mikrofonların başındayız sevgili Efe Uysal'la birlikte. Sizlerin bugün de varsa önermek istediğiniz kuponlar, sormak istediğiniz maçlar bizlere 0212 273 10 numaralı WhatsApp hattından yazabilirsiniz. Efe abi hoş geldin.
12: Merhabalar. Herkese güzel bir gün diliyorum. Umarım her şey yazdığımız gibi gelsin diyelim.
11: Evet, oynadığımız gibi gelsin. Her şey yeşil olsun dileğiyle. Yine 14-16 arasında bakalım canlı tahminler, maç önü analizler, Radyo Gol dinleyenleriyle buluşturmaya çalışacağız. Kanada, Fas, Paraguay, Fransa özel maç, özel ve takım bahisleri geldi. Listeye. Onları da konuşacağız uzun uzun. Ama Dünya Kupası'na geçmeden önce dilersen şöyle bir Finlandiya Varsa başka ligler, bir oralara bir bakalım. Özellikle Finlandiya'yı bence merak eden dinleyicilerimiz vardır. Ben sözü

0: Sana böyle bir Finlandiya pasıyla vermek istiyorum.
1: Evet, bugün 15'te başlayacak bir karşılaşma var. Bizim de kazandıran saatlerde canlılar iyi gidiyor. Dün de Burcan çok güzel bir canlı tahmin verdi. Alman Struff'un Medvedev'i yeneceğini, yenmesini verdi ki ilk set 1-0 önde olmasına rağmen Struff maçı çevirecek diye Medvedev 2.65 civarında bir oran vardı. Gayet güzel oldu. Bir gün evvel Kayrat Almati'nin hiç yoktan durup dururken bir 5 golünden kazandık. Bakalım bugün yine klasik bir Finlandiya devam edecek mi? MBS 2 olduğu için onun canlıya düşmesini bekleyeceğim açıkçası.
0: Evet.
1: Umarım hızlıca bir sıkıntı yaşamayız. Yani klasik ilk yarı golleri sanki bu maç için de uygun gibi gözüküyor. Dünya
0: Güzel.
1: Kupası'na geçeceğiz ama şey olsun. Yani Lahti iyi bir iç saha takımı. Evinde oynadığı son 7 maçın, bu sezon oynadığı 7 maçın 5'inde ilk yarıdan bir gol attığını görüyoruz. Dolayısıyla bu değerlendirebilir. Gınistan da son dönemin formda takımlarından biri ve son iki deplasmanlarında ilk yarıları önde kapattı. Hatta ben o maçta böyle Gınistan'ın ilk yarı ikisini mi deneyeyim diye düşündüm. Ama Lahti hiçbir maçın ilk yarısını evinde oynadığı hiçbir maçın ilk yarısını yenik kapamadı. Birazcık da o nedenle ilk yarı beraberliğe gittim. Bakalım, ilk yarı KG var. İlk yarı 0 ve 1.5 üst 6.75. İlk yarı KG var 3.69. Ama yani bu maçta ilk yarı KG var olursa 1-1 olmuş gibi olur diye düşünüyorum. O nedenle ilk yarı varı, yani 0 ve 1.5 üstünü değerlendirebiliriz diye düşünüyorum.
0: Güzel. Peki Jaro, Ilves, SJK, TPS Turku ya da Vassan, Marijan maçlarından var mı bir şeyler?
1: Ya onlara tam bakamadım açık söylemek gerekirse.
0: Tamam.
1: Ama özellikle Avrupa kupalarında yer alacak takımların fikstürleri var bugün.
0: Evet.
1: Finlandiya tabii ülke puanı geride olduğu için erken oynuyorlar. Ön eleme oynuyorlar. Birinci ön elemelerden giriyorlar. Mesela bugün Ilves'in bir hata yapması beklenebilir. Normalde maçın favorisi. Ama 8 Temmuz'da, yani hafta içi Konferans Ligi'nde ön eleme oynayacak ki Ilves buna çok önem veren bir takım. Burada bir, dediğim gibi, yani Ilves'in sürpriz bir yenilgi almasına deneyebiliriz. Jaro'dan bir galibiyet bekleyebiliriz. Yakın bir zaman önce Ilves Jaro'yu 5-0 yenmişti. Onun da bir intikamını alabilir. Ilves'ten bir sürpriz bekleyebiliriz. Yani Jaro galibiyeti değerlendirilebilir. Onun dışında bir yandan da bakıyorum maçlara. Finlandiya Ligi malum gol adetleri birazcık arttı. Ortalamalar yükseldi son fikstürlerde. Bunun da en önemli nedenlerinden biri tabii ki hava koşulları. Mesela şimdi 13. haftaya bakıyoruz. 2 gol olmayan maç yok. Ki Finlandiya biraz şey bir ligdir. Esasında kısır diyebileceğimiz liglerden biri. Geçen son sezonlarda biraz yükseldi. Playoff'a geçilmesiyle beraber, ama çok
0: Evet.
1: gollü bir lig değildir. 2.5 üst oranları da genelde caziptir. Ama gördüğümüz gibi biraz yükseldiğini görüyoruz. Bu bağlamda da hemen bir yandan ben de bakayım, yayında bakarım diye düşünmüştüm. Burada bu maçlarda gollü olacak hangisi diye baktığımızda biraz olsun böyle gollerden yana güzel bir fikstür yok. Yani Ilves maçı, Ilves en golcü takım ki Jaro ile oynuyor. Bak, bu maç mesela, Jaro Ilves maçı sürprizin yanında gollere de yönelebileceğimiz bir maç. Yani günün en gollü maçı Jaro Ilves olur gibi gözüküyor. Fikstür olarak uygun bir fikstür olsa da oynayan takımlar biraz sıkıntı yaratabilir. Yani
0: Evet.
1: Lahti Ginistan'da da yine goller

0: olabilir ama 17'de ve 18'de başlayacak iki maç biraz Finlandiya'nın o klasik ortalamalarına ulaşabilir. Mesela TPS Turku 0.92 ile maçların ilk yarılarında en az gol olan takım. Yine maçları en az gol olan iki takım. TPS ve VPS bugün oynuyor. Yani genelde burada tabii biraz istatistikleri yakalamaya çalışıyoruz bu şeylerde. Onlar çok uygun değil. Ha, pardon. Bir de saat 15'te başlayacak maçla ilgili ilk yarı varın yanında kornerler, ilk yarı kornerler için güzel bir maç. İlk yarı saat 15'te başlayacak maçta ilk yarı ev sahibi daha çok korner kullanır 1.78'den. Bu oran bandının en güvenilir seçimlerinden biri olabilir. Gnistan en az korner kullanan takım Finlandiya'nın. Ve Lahti'de iyi bir iç saha takımı etkili başlayacaktır. 2 hafta önce de bu takımlar karşılaşmışlar. Maçın ikinci yarısında özellikle Lahti çok etkili olmuş. Sanki o maçın ilk yarısına benzeyecek, ikinci yarısına benzeyecek gibi görünüyor. Lahti maçında ilk yarı daha çok korner, ev sahibi de yine güzel bir canlı seçim olabilir.
1: Güzel. Vallahi notları aldık. Radyo Gol dinleyenleri de böyle bir harmanlamıştır diye düşünüyorum. Benim de bugün gözüme Degerfors Malmö maçı çarptı. Normalde İsveç Ligi bizim Rahmi şehirlerinin ilgi alanı. Orada daha çok Rahmi bazı tahmin ve yorumlar yapıyor. Efe abi. Ama şöyle bir baktım, bir hoca değişikliği sonrası bir reaksiyon veren bir Malmö olmuş açıkçası. O dikkatimi çekti benim. Bu maçta böyle sanki bir karşılıklı gol var havası sezinledim Degerfors Malmö maçında. Hani maç önünde almak isteyen eğer Finlandiya'yı dinleyiciler varsa Degerfors Malmö karşılıklı gol var 1.54 ya da direkt 2.5 üst 1.66. İkisinden birini alıp hani maç, o da MBS 2 zaten. Böyle bir deneme yapılabilir. Şöyle bir baktığımızda Degerfors bu sezon ligde içeride dışarıda genel olarak baktığımızda sadece 2 maçta gol atamamış. Onlar da evinde oynadığı fikstür olarak ilk 2 maç denk geliyor. Bir Sirius, bir Esport maçlarında goller atamadığını görüyoruz. Diğer maçlarda hep böyle atan yiyen bir görüntüde Degerfors. Malmö'de yine aynı şekilde hoca değişikliği öncesinde 4 mağlubiyeti var. Lig olarak konuştuğumuzda ve bütün maçlarda gol atmış bir Malmö söz konusu. Ve sadece 2 tanesinde onlar da gol yememişler. Diğer bütün maçlarda atmış, yemiş. Hoca değişikliği sonrası bir 5-2 var. 7 gol çıkmış bir maç oynamış. Yani bu tempolu ve gollü maçları oynayacak anladığım kadarıyla bu takım. Her ne kadar tabii uzun bir aradan sonra dönüyor gibi de görünüyorlar lige tarihi olarak baktığımızda. Ama hani
0: Evet, bir ona dikkat etmek lazım. Yani
1: tabii.
0: 30 Mayıs'ta bu lig durmuş. O arayı bu teknik direktörle beraber geçirmesi Malmo adına önemli ki
1: Tabii.
0: sanki bu ikinci yarı sayılabilir. Ben de sen konuşurken biraz bakıyordum. Hiç görmemiştim bu maçı ama sanki burada acaba Malmö'nün yanında yer alabilir miyiz diye düşünüyorum. Yani Malmö şu anda zirveden 16 puan uzaklıkta. Bir maçı eksik. Sirius inanılmaz bir sezon geçiriyormuş diyeyim. Ben de çok,
1: Evet.
0: yani Malmö gibi bir takımın yeni hocasıyla böyle arayı geçiren bir takımın sanki ligin ikinci yarısı gibi olan bir maçta belki yanında yer alabilir. Geçen sezon da iyi bir şey geçirmemişlerdi değil mi? Jalbi mi şampiyon olmuştu burada?
1: Evet,
0: Tabii
1: orada yine aynı
0: Malmö'de bayağı bir
1: hata
0: nal
1: şey, evet.
0: toplamıştı. Dolayısıyla Avrupa kupalarında yer almıyor Malmö. Vallahi bilmiyorum. Tabii bu ligi asla takip etmiyorum ama dönemsel olarak bir şeyler olabilir hakikaten. Sonuçta
1: Ya ben
0: Malmö böyle bir durumda iyi bir
1: evet.
0: başlangıç yapabilir.
1: O da ihtimal dahilinde. Sadece şimdi bu arada tabii yakinen takip etmediğim için gelen giden oyuncular oldu mu? Kayıplar oldu mu Malmö'de, nedir seviye onu bilmediğim için Degerfors'un biraz daha atacağı gole güvenerekten ben hani VAR'a yönelmek istedim burada. Yani belki de
0: Bence de.
1: işte 2.5 üstte bir ihtimal denenebilir ama bir VAR'ı göreceğiz gibi geliyor bana maç önünde en azından şöyle bir baktığımızda belki hani her zaman canlıyı beklemek tabii ki daha mantıklı ve avantajlı. Ama hani ben
0: Mevsim
1: öğlenden
0: olarak
1: bir
0: güzel
1: kupon
0: bir
1: yapayım.
0: dönem.
1: Tabii. Öğlenden bir kupon yapayım dışarı çıkacağım diyorsanız Lahti'nin yanına Degerfors'u ekleyebilirsiniz diye söylemiş olayım ben Efe abi.
0: Uygun bence de.
1: Umarım yanıltmaz böyle kazançlı bir ikili olur diyelim. Yine saat 15'te Norveç Alplerde Egersund maçı var. Rahmi de bugün pas atacağım radyoda dedi. Merakla bekliyoruz sevgili Rahmi'nin radyo pasını. Canlıya düştüğünde herhalde bir canlı tahmin gelecektir. Orada da hazırlığımız var. Onu da anonsunu yapmış olayım.
0: Mesela şu anda Çin Süper Ligi oynanıyor. Ona da baktım 14'teki maçlara.
1: Evet.
0: Tabii biz burada birazcık da hani şey kovalıyoruz. İlk yarı değil mi? Böyle bir
1: Tabii.
0: güzel bir sürpriz bir oran yakalamaya çalışıyoruz. Genelde de
1: Tabii.
0: gollere yöneliyoruz tabii böyle bir durumlarda. Yine Çin Süper Ligi'nde bu 14'te başlayan maçlar çok uygun maçlar değil. Yarın mesela 14.35'te başlayacak bir maç var. Muhakkak onu ben unutursam da sen bana hatırlat.
1: Tamam.
0: Mesela Çin Ligi'ndeki yarın 14.35'te Shenhua Zhejiang maçı istatistiki açıdan en gollü geçmeye aday maçlardan biri. Birazdan
1: Tabii.
0: o şekilde kovalıyorsak bu olmalı. Lahti-Gnistan maçı da dediğim gibi ilk yarı var için uygun ama esas gollü maç 17'de başlayacak Jaro Ilves maçı Finlandiya'da. Bunlar
1: Güzel.
0: tamamen istatistiksel tabii ki. Takımların oyun anlayışlarını falan filan diye karşılaştırıp böyle bir normal liglerde kurduğumuz mantığı kurmuyoruz. Bunları belirliyoruz. Oynarken de çok makul miktarlar oynuyoruz ki bu ligleri çünkü sınırlı bilgilerle yaklaşıyoruz. Bunu hep söyleyelim. Az önce Malmö'de de. Ama yarınki maç 14.35'teki maç benim böyle ilk yarı varı falan diğeri falan kovalayacağım maçlardan biri olacak.
1: Yine bu 20 dakika sonra başlayacak Çin Ligi'nde Beijing Guoan'la Taisan maçları var. Bir de Ningbo'yla Wuhan Tri oynuyor. Buralarda da gene canlı olarak da bir göz ucuyla takip edelim. Burada da belki bir 25-30'dan sonra bir gol alabiliriz. Belki ilk yarı bir buçuk üst alabiliriz. Burada da ben bir yayın ayarlamaya çalışayım, izlemeye çalışayım bunları da. Bakarsa burada da
0: Yani
1: bir kazançlı olabilir.
0: orada da
1: Ama
0: şöyle baktığımızda yani işte mesela ilk iki sıradaki takımlar gol ortalaması yüksek takımlar burada oynamıyorlar. Yani inan böyle ilk dörtteki takımlar bile yoklar. Ha bir 15'te başlayacak maçta. O da onun da işte iç saha dış sahaya baktığımızda biraz sıkıntı oluyor. Yani, ha bu dediği diyebileceğimiz bir maç istatistik olarak yok. Yani ilk yarı maçlarında en çok gol olan 5 takım bugün oynamıyor. Ne tesadüftür ki. Ha tabii
1: evet.
0: bu arada belki de ters mantık düşünüp değil mi? İlk yarıların 0-0 bitmesine falan da oynanabilir. Mesela 15'teki maç o Tianjin maçı ilk yarılarda en az gol olan takımın maçı ev sahibi olarak Shenzhen'in de şey performansı kötü. Mesela ilk yarı 0-0 bitebilir bugün 15'te başlayacak maç.
1: Evet.
0: Ya illa golleri de aramayalım. Belki de böyle bir
1: Olabilir.
0: fırsat var. Ama pek kimsenin eli gideceğini zannetmiyorum.
1: Ya
0: Yani
1: o tabii o pek sevilen bir tercih değil. Bir de Radyo Gol dinleyenlerine şunu da hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum Efe abi. Çin Ligi'ne böyle kağıt üstünde açıp direkt olarak kim kaçıncı sırada baktığınızda büyük bir yanılgı içerisine düşebilirsiniz. Eğer maçı oradan okumak istiyorsanız Radyo Gol dinleyenleri. Çünkü Çin'de bu sezon başında bir puan silme cezaları geldi. Mesela az önce Efe abinin söylediği Şenua'nın 11. sırada olduğunu aldanmayın. Onun normalde 26 puan olması gerekiyordu.
0: tabii.
1: 10 puan silme cezası var. 7 galibiyet 5 beraberlikle Şenua bu ligin iyi takımlarından bir tanesi. En azından lig çerçevesinde olarak bakacak olursak bence iyi bir performansı ve formu temposu olan bir takım. Ya hani ya bu Şenua ne böyle 11. sırada 1.56 oran açılmış diye düşünmeyin.
0: Ama puan cezası gelmiş hakikaten
1: Tabii
0: takımlara.
1: tabii puan cezaları çok fazla.
0: Eksi
1: Onlar
0: 10 vesaire.
1: tabii. O muhte şeyden yanlış hatırlamıyorum.

0: Mesela Vefa abi çok yakın takip etmiyorum ama bu transfer politikalarından dolayı bir ara Çin'de böyle bir şey oldu ya, bir furya koptu. Ondan sonra da galiba ekonomiyi ayarlayamadılar
1: Ya.
0: diye biliyorum ben. Yani takımlar ayarlayamadı. Orada dediğim gibi bir yanılgıya düşmeden maçları biraz daha böyle içine girerek takımların analiz ederseniz daha doğru bir sonuca ulaşmanız yüksek olur.
1: Evet.
0: Onu da
1: Yani
0: değinelim.
1: Çin'de uygun bir şey yok gibi. Bakalım 15'teki şu Lahtigneistan'da ilk yarı daha çok korner kullanır ev sahibi. Ve ilk yarı 1-1'lik skor olan skor 1-1 6-75 deneyeceğim iki ayrı seçim olacak. Onları da takip ederiz canlıda.
0: Süper. Peki son 32'yi bitirdik. Dün gece itibariyle artık son 32 tamamlandı.
1: Nihayet.
0: Evet, nihayet. Senle geçen hafta yine hafta sonu konuştuğumuzda son 32 turunda bazı tercihlerin öne çıkabileceği, bazı tercihlerin bırakılabileceğine değinmiştik. Genel olarak bütün böyle eğilimin 2-3 golle toplandığı bir tur oldu. Son 32. Öte yandan daha fazla golün ikinci yarıda çıktığı senaryolar çok ağırlıktaydı. Genel olarak nasıl değerlendiriyorsun son 32 turun Efe abi? Hem bahis anlamında hem takımlar anlamında, sürprizler anlamında bakacak olursak.
1: Dün de bir tane bitti. 16'da 12 oldu 2-3 gol. Bu da çok normal esasında. Öne geçen
0: Tabii.
1: takım işte biraz korumaya gidiyor. Örnek Mısır. Sonra bir tane yiyor. Kolombiya da yiyebilirdi. Arjantin yani öyle ya da böyle 1-1 bitti. Pardon, doğru ya, Arjantin de 2-3 gol bitti.
0: Evet.
1: Biz niye şey yapıyoruz? 16'da 13 2-3 gol. Çok ciddi bir rakam ama anlaşılır bir rakam. Hem hatta kaç tane maç var olmuş? 1 2 3 4 hemen o bayağı sekende olmuş. Ben daha çok var beklerdim. 5 6 tane de var bitmiş. 10 tane yok şey 10 tane var bitmiş. Bu da tabii esasında önemli. Karşılıklı gollerle maç 2-3 gol aralığına giden çok maç oldu. Bu da anlaşılabilir bir şey. Eleme turlarında hatta bugünkü maçlar için de geçerli olan bir şey. Normalde gol atmasını beklemediğimiz takımlar da o golü attılar.
0: Evet.
1: İngiltere'nin rakibi, Demokratik Kongo, Arjantin'in yani dünkü karşılaşmalarda beklemiyorduk o golleri. Ama artık kaybedecek bir şeyleri kalmıyor takımların. Ürdün diyorum. Şeydeki Paraguay attı. O da normalde çok atmasını beklemediğimiz takımlardan biriydi. Yani bakıldığında KG varlar. Beklenmedik takımlardan da geldiği için atamayanlar da oldu ama bu 2-3 gol aralığına götürdü maçları. Aynı zamanda da ikinci yarı daha çok gol olur da 16 maçın 10'unda ikinci yarı daha fazla gol oldu. Onu da seninle konuşmuştuk ki
0: Evet.
1: yine erken saatte başlayan yani lokal saatle 1 gibi başlayan maçlarda çoğu zaman oldu ikinci yarı daha fazla gol. Bu doğrultu. Yani 2-3 golün bu kadar çok çıkacağını tahmin etmemiştik ama ikinci yarılarda daha çok gol olacağını tahmin etmiştik.
0: Evet, şöyle bir bakıyorum. Mesajlar da yavaş yavaş gelmeye başladı. İlk mesaj Bankocu Tilki'den Efe abi. Bir canlı tercih olduğu için hemen böyle bir araya gireyim. Mesajı seslendireyim. Daha sonrasında yine değerlendirmeye son 32'den devam ederiz. Selam, ben Bankocu Tilki. Dün söylediğim banko maçım geldi. Mısır yenilmez ve iki gol olur demiştim.
1: Bravo.
0: Ben kazandım. Umarım siz de kazanmışsınızdır. Şimdi şeker tadında canlı maçım var. Shanghai Port yenilmez ve üst olur diyorum. İkinci mesajımda banko maçım söyleyeceğim, lütfen oku demiş. Tabii ki okuyacağız. Böyle gelen mesajlara her zaman kıymet veriyoruz. Bakalım, hem Shanghai Port yenilmez diyor Bankocu Tilki, hem de maçta 3 gol olur diyor. İkisinden bir tanesini bakalım, radyo gol dinleyenleri belki değerlendirmek
1: Onun
0: ister Efe
1: seçimi
0: abi.
1: var mı? Çifte şans ve şey o yok
0: Yok.
1: galiba.
0: Yok. Yani bu iki seçimden birini değerlendirecek oynamak isteyenler.

0: Öyle bir seçim acaba Dünya Kupası'nda açtılar mı diye düşündüm. Çifte şans ve alt üst.
1: Benim hatırladığım
0: Ben de
1: kadarıyla
0: pek
1: yok.
0: görmedim onu.
1: Yok o. Mesela o ikili seçim olarak iletiyor diye düşünüyorum zaten Bankocu'daki onları. Hani iki seçenek olarak öneriyor.
0: Ama çok hiçbir şey vermiyor Şangay Port yenilmezse.
1: 3 gole 1.82
0: Onaç
1: veriyor.
0: güzel veriyor.
1: Evet.
0: 3 gole 1.84 veriyor. Burada Şangay Port'un kazanmasına oynanabilir yenilmezliğinden çok. Ki kornerlerde de 3-0 son şampiyon. İşte o silmeler milmeler belki biraz puan sıralamasındaki yeri şaşırtabilir. Onları da tamamlamak adına o golleri atacaksa Şangay Port atar gibi gözüküyor. Ben de ilk biraz baktığım için söylüyorum. Ben de o bankocu tilkiden onu almış olayım. Hatta Şangay Port'un madem böyle bir şey yaptık ilk yarı ikiye oynayayım. 3-26.
1: Oh, hadi bakalım. O zaman bol şanslar. Şahane bir
0: Aynen.
1: gene oralı bulduk yani.
0: Geri
1: Şöyle.
0: kalanını Şangay Port kazanır. Bakalım orada bir şey olabilir mi? O gol oradan gelir gibi gelmişti bana da gollerde.
1: Hadi bakalım.
0: Ama dediğim gibi bunlar daha doğrusu belki arkadaşımızın dediği dünkü seçimleri gayet güzeldi. Bir
1: Evet.
0: gün evvel kartlardan yattı. Ama kartlar gerçekten son 32'de biraz üzdü. Hakemler
1: Evet.
0: biraz daha dikkatli oldular kart konusunda. Ama devam.
1: Halbuki silinmişti de
0: Bankocu
1: kartlar
0: Tilki'den
1: gruptan
0: devam
1: sonra
0: istiyoruz.
1: açıkçası. Keşke ellerini korkak alıştırmasalardı bazı maçlarda. Efe abi zaten gruptan sonra silinecek kartlar. Çeyrek finalde bir daha silinecek. Keşke korkak alıştırmasalar ellerini bazı pozisyonlarda
0: Şey ama
1: özellikle.
0: talimat gereği yani özellikle o istenmiş bazı
1: Evet.
0: çok kartlık pozisyonlara da vermediler. Ki birazcık da bence doğru olan bu. Özellikle
1: Özellikle
0: ligimizde ilk sarı kartlar o kadar ucuz çıkıyor ki ondan
1: tabii.
0: sonra yani ne olursa olsun bir hakemin maçı 11-11 bitirmeye özen göstermesi lazım. Hakemin bence görevlerinden biri de olması lazım. Çünkü gerçekten bir takım 10 kişi kalınca futbolda işin rengi acayip değişiyor ya. Bahisler çok olumsuz etkileniyor. O yüzden kırmızı kart hani hocam kırmızı kart gibi olmalı diyor ya işte onun gibi olmalı.
1: Ya şöyle
0: Hep aklıma o geliyor.
1: söyleyince
0: Kırmızı kart kırmızı kart gibi olmalı.
1: senle bak senle şimdi böyle söyleyince aklıma bu sezon Fransa Ligi geldi. Kabus gibiydi abi ya. Sürekli bir
0: Abi.
1: kırmızı kart çıkıyordu. Sürekli böyle bir karşılıklı kırmızı kartlar neredeyse artık tercihler arasına girecektik. İşin esprisi bir yana penaltılar, kırmızı kartlar çok fazlaydı Fransa
0: Belki
1: Ligi'nde.
0: de en çok kırmızı kart gösterilen lig Fransa Lig 1 olabilir o majör ligler arasında.
1: Valla bence öyledir. Bakmadım ama çünkü az çok takip ediyoruz bütün majörlükleri. Fransa çıtayı çok başka bir yere koydu o 5 büyük lig arasında. Ya Avrupa'da bilmiyorum başka yoktur herhalde daha fazla
0: Ama
1: kırmızı
0: bak
1: kartı
0: dikkat et
1: çıktı.
0: aynı hakemler Avrupa'da çok
1: Yapmıyor.
0: daha farklı maçlar
1: Tabii.
0: yönettiler.
1: Tabii yapmıyorlar.
0: Turpin Murpin falan tam şey oldu yani. Hatta aramızda bile bir espri oldu. Dün Kolombiya Gana maçında Clement Turpin'i görünce kartlardan vazgeçmiştik. Halbuki Kolombiya Kanada maçı, Gana maçı kart için çok uygun maçlardan birisiydi. İki takımın da oyun anlayışı, çok faul yapması vesaire. Ki gerçekten de bakıldığında 3 sarı kart gördü Gana, 2 sarı kart gördü Kolombiya. Toplam 5 sarı kart gayet güzel bir oran kazandırdı ki normalde Turpin'in ortalaması 3.39. Kolombiya Gana maçı demişken senin şutlarını da tebrik ederim. O şutların üzerine biz Burcan'la da onun üzerine gittik. Hatta o 20 şutun atılan 20 şutun ki biz 15 bekliyorduk.
1: Evet.
0: Kimlerin atacağına kadar burada notlarımda da var. Hatta Sanchez'in bile Galatasaraylı
1: Evet.
0: Davinson Sanchez'in bile bir şutu isabetli isabetsiz 1.85'ti. Bir isabetli iki şut attı. Galiba Luis Diaz da bayağı bir attı yani. 4-5 tane şutu vardı biri isabetli. James galiba atamadı. Şöyle baktığım kadarıyla, ama toplam 20 ve oyuncuların attıkları yine Kolombiya şutları da çok çok güzeldi. Ben de zaten 1-0-2'de en güvendiğimiz maç olarak bu çıktı. Tabii. Ve o kurtarışla beraber deyip dün de yayında dinleyenler olmuşsa bayağı üzerine basa basa vermiştim 15-16 şutu.
1: Evet, dün yani YouTube yayınında Baran Kolombiya şutlarını ön plana çıkartmıştı ve hepimiz çok hoşumuza gitti. Hemfikir olduk hepimiz de. Zaten kafamızda da vardı hepimizin şutlar. O yönden tek bir başlık altında gibi toplandık gibi oldu. Mısır'ın da 3 kaleci kurtarışı, daha doğrusu Avustralya'nın kalecisinin 3 evet. kurtarışı da biraz şans faktörünün de devreye girmesiyle uzatmalarda geldi, ama o ikiliyi değerlendiren WhatsApp'la üyeler olduğunu gördüm Efe abi. O çok sevindirdi beni. Güzel bir iş olmuş oldu. Yani bir şekilde geldi. Şans faktörü oldu ama sonuçta yani geldi.
0: Şans değil esasında. Şans gibi gözükse de şöyle, biz o şansımızı arttırdık. Çünkü kuralın dikkatini çektik bence. Evet. Normalde genelde bütün bahisler 90 dakika üzerinedir. Ama oyuncu bahisleri, ki eğer bir oyuncu bahisinin zaten geçerli olması için oyuncunun ilk 11 başlaması gerekiyor. İlk 11 başlayan ve oyuncu bahisleri geçerli olan oyuncular uzatma dakikalarında da sayılmaya devam etti. Bu çok önemli bir kuraldı. Çünkü zaten ancak böyle eleme turlarında maçların uzatmaya gitme ihtimali var. Normal liglerde yok tabii ki. Doğal olarak da kaleciler hem ilk 11 başlaması hem de uzun süre oyunda kalması nedeniyle çok çok dikkat çekiciydi. Zannedersem normal sürede bir tane mi ne şut oldu? Belki olmamış bile olabilir. Şimdi tam hatırlamıyorum. Galiba bir oldu sonlara doğru, ama uzatmalarda işte kaleci bir için kurtarışları kazandırdı. Sonradan da ne enteresandır, o kadar da dikkat ettik bir içe. Gitti kaleciyi değiştirdi penaltılardan önce ve bir tane bile kurtaramadı kaleci.
1: Ya bu tarz son andaki değişiklikler Efe abi hüsranla sonuçlanıyor ekseriyetle ya. İşte yok oyuncu alıyorsun penaltı atsın diye o kaçırıyor. Kaleciyi sokuyorsun performansı dişe dokunur bir seviyede olmuyor. Ya bunlar tabii ki teknik adamların hazırlıkları ve öngörüleri doğrultusunda aldıkları hamleler, ama genelde biz hani futbol sever olarak ben şahsen bu tarz değişiklikleri ne zaman görsem, böyle bir son dakika değişikliklerini, pek işlediğini, çalıştığını ben hatırlayamıyorum. Yani kötü örnekler
0: bir
1: daha
0: Hollanda
1: fazla.
0: Bir Hollanda maçında, bir Hollanda'nın bir kaleci değişikliğinde olmuş zamanında. Zaten belki herkese o örnek olmuş. Ama dün de onu yaparken, o hamle yapıldığında pek alışılmış bir durum değil tabii ki bu. Bir an düşündük hepimiz grupta falan. Ya mantıklı geldi aslında hepimize. Fresh bir kaleci. Hiç yıpranmamış, sadece takımların, oyuncuların nereye attığına çalışmış, ama pek çalışamamış anlaşılan dersine. Hepsinde ters köşe oldu.
1: Tabii, ya başka takımı çalışmış olabilir. Yani Mısır diye farklı bir şey izletmiş olabilirler. Ama
0: bir de ne kötü oyuncu seçti Avustralya ya. Gitti ilk penaltıyı savunma oyuncusu Sutter'a attırdı. Sonra gencecik bir çocuğa, eli ayağı titriyor adamın. 18 yaşında çocuğa en kritik penaltıyı attırdı.
1: Tabii.
0: Yani bu kadar penaltılara kafaya takmış. Belli ki penaltılara gitmesini çok planlamış Avustralya. Bu kadar kötü mü oyuncular seçilir ya atacak? Yani o da
1: İşte
0: ilginç.
1: İşte ya sadece penaltılara gitmesini planlamış. Sonrasını planlayamamış gibi. Hani pek de doğru. İyi yönetmediği çok açıktı. Ben de aynı fikirdeyim seninle. O gencecik çocuğa yani bazı gençlere o sorumluluğu aldırırsın. Hani Pedri'leri, Gavi'leri gördük. Yamal'ı görüyoruz. Ama vücut dilinden o kadar belliydi ya, ki o çocuğun o kadar sorumluluğu.
0: Belli. Ve avuta atacağı belliydi. Direğe mi çarptı? Pardon, direğe çarpacağı
1: direğe çarptı.
0: Direğe çarptı. Atamayacağı belliydi yani. Avuta atacağı demeyeyim de.
1: Kaleci atamayacağı doğru köşeyi de bildi yani. Orada. Oraya da kaleci bu arada oraya da yöneldi. Hani biraz daha aşağıdan da vursa muhtemelen kaleci çıkartacaktı. Ya yani orada biraz açıkçası Avustralya seçimlerinin kurbanı oldu. Bu arada kaleci kurtarışları uzatma öncesinde son dakikalarda iki kurtarış aldık. Hatta bir korner

pozisyonda Salah'ın vuruşu vardı ama pek biraz bir istatistik vuruşu gibi böyle cılız bir vuruş yaptı, onu kurtardı iki elle. İki kurtarışla gittik uzatmalara. Sonra uzatmalarda bir kurtarış, hatta tartışma şeydeydi. Top hafif sekti savunma oyuncusundan kaleye yöneldi. Ya bu engellenen şut olur mu acaba, hani sayar mı diye. Bu kurtarış canım diye herkes böyle birbiriyle tartışmaya başlamıştı ama net kurtarıştı o zaten, hani kaleci.

0: Bir şeye dikkat edelim bence. Bu arada aklıma gelmişken birden söyleyeyim. Notlarım arasına almışım ama üstlerde kalmış, az kalsın unutabilirdim yani. Şimdi kaleci bahisleri uzatmaları da kapsıyor ya. Biz böyle bir 80 gibi, 85 gibi maç uzatmalara gitme hissi olan maçlarda favori takımın kalecisinin tek kurtarışını çok güzel oranlardan bence yakalayabiliriz ya.
1: Ama o dakika o kadar şey olmuyor.
0: Ay,
1: Burada cazip
0: şuradan yola
1: oranlar
0: çıkacağım.
1: olmuyor.
0: Şuradan yola çıkacağım. Yine bizim WhatsApp gruplarımızda. Şöyle bir bakayım. Mesela Emiliano Martinez 3 kurtarış yapar, 7.54. Şimdi bu maç önü mü alınmış? Bunu da bir bakmak lazım tabii ama hani 7.54 biraz canlıya da yönelik bir şey gibi geldi bana. Oran gibi geldi. Yani
1: Şangay
0: Emiliano
1: Port kırmızı kart gördü bu arada.
0: kötü olmuş.
1: Sıkıntı yok. Ne yedi, ne yedi küsür demiştin? Hangi oran?
0: Emiliano Martinez'in 3 kurtarışı 7.54 diye bir şey var. Hatta kaybetti diye gönderilmiş. İtiraz edilecek muhtemelen bu kupona. Çünkü Emiliano Martinez'in 3 kurtarışı var da. Hani bu 7.54 bana biraz canlıdan alınmış gibi geldi. Maç önü Emiliano Martinez'in 3 kurtarışı 7.54 değildi sanırım. Ben mi yanlış hatırlıyorum? O kadar değildi.
1: Canlıda da öyle olmuştur.
0: İşte hani bunu bazı dakikalarda ya ilk yarının sonunda ya
1: Tabii,
0: da
1: tabii,
0: oyunun
1: tabii.
0: girişine göre bir
1: Açıktır canım.
0: değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Uzatmalara gidecek hissiyatı varsa maçın, mesela yine aynı şekilde belki 80'lerde 85'lerde iki kurtarış herhangi bir kalecinin, hani oyun nereye dönükse bunlar da biraz böyle bir dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Fırsata çevrilebilir açıkçası.
1: Kesinlikle. Kesinlikle yani uzatmalara gitmesi zaten eleme turlarının en klasik durumlarından biridir. Bugün de mesela yani bugün gerçi dün 3'te 2 penaltılara gitti. Öz uzatmaya gitti. Diye biri penaltı. Bir gün evvel az kaldı Portekiz maçı gidiyordu. Her iki türlü de gidiyordu. Hem son dakikada attı hem de son dakikada 7 sayılmadı falan. Hani bugün de esasında yine maçlardan bir tanesinin belki penaltılara, uzatmalara gitmesi denenebilir. Tabii o olan Kanada maçı gibi gözüküyor. Kanada Fas gibi gözüküyor. Paraguay Fransa normal sürede bir işi bitirecek gibi düşünüyorum ben de Fransa'nın ama belki Kanada Fas maçında değerlendirilebilir. Kanada Fas maçında da zaten ben mesela Bono'dan Fas kalecisinin kurtarışlarını gözüme kestiriyordum. Hatta David'in bir şutunu kurtarabilir diye düşünüyordum. Bak şimdi düşündükçe uzama ihtimali olan maçlardan biri de olduğunu düşündüğümden Fas'ın kaleci kurtarışlarını bir monitör edebiliriz.
0: Tamam. Ya ben çok uzama ihtimalini görmüyorum ama mesela şu an Bono'nun 3 kurtarışı 2.55. Hani 90 dakika
1: Müthiş.
0: içerisinde bile gelebilecek bir tercih olabilir tabii. Yani bu noktada
1: Bence de.
0: değerlendirilebilir. Bir reklam aramız geldi. Reklam arasından sonra son 16'ya bir giriş yapalım Efe abi, artık senle. Kısa bir reklam
1: Tamam.
0: arası, daha sonrasında birlikteyiz.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
6: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
7: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Hepsi Bro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ne?

0: hazır ol.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç reklam radyosu.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
1: Reklam bitti.
0: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
8: Herkese merhabalar tekrardan. Radyo Gol dinleyenleri reklam arası sonrasında programımıza devam ediyoruz. Ve son 16 Kanada-Fas günün ilk maçı. Yavaş yavaş geçmeye başlamıştık son 16'ya reklam öncesinde de. Efe abi böyle bir ufak uzatma ihtimali var diyordu en son ama.
9: Yok, iki maçtan bugün uzama ihtimali en çok olan bu maç. Yani ikisinden hangisi uzar dersen. Tabii. Düz mantık Kanada-Fas. Yani orada oyuncu bahislerinin uzatmada devam ettiğinden dolayısıyla uzatma ihtimali olan maçlara bunlara yönelmenin faydalığından bahsediyorduk. Ben de hani yok esasında olabilir, şaşırmam bu maç uzatmaya giderse bu arada. Ama öncelikli seçim mi olmayacak bu maçta?
8: Gollü giderse gider o zaman. Ben de şöyle söyleyeyim, çok böyle az gollü bir şekilde uzatmaya gideceğini düşünmem ben bu maçın. Gol çok gollü ya, yani 2-2 ile falan uzaması lazım bu maçın. Ben Fas'tan en az 2 gol bekliyorum bugün Kanada karşısında. Kanada biraz daha yani 1-2 turnuva sonra Kanada'ya daha farklı konuşabiliriz gibi geliyor. Bence biraz zamana ihtiyacı olan bir grup. Bugün Fas'ın karşısında bilmiyorum direnebilir mi göreceğiz. Ev sahibi ülkelerden bir tanesi ama neler ortaya koyacak hep birlikte göreceğiz. Bu arada mesajlar da gelmeye devam ediyor. Şöyle bir bakıyorum, bir kupon gelmiş. 2 tane basketbol, 1 tane de futbol tercihi içeren üçlü bir kombin iletilmiş bir dinleyicimizden. Ve iyi yayınlar kazandıracak bahis bugüne demiş. Basketbolda Kendo Catfish, Ho Chi Minh City Wings maçına toplam 166.5 üst.
9: Hayatta atlan... olmaz 166.5 üst o maç. Kalıbımı basarım.
8: Atlanta kadınlar, Golden State Valkyries kadınlar herhalde. Bu da Golden State'i kendim ekledim. Umarım Golden State'tir. Umarım. G. State'i görünce hani Atlanta'dan sonra direkt böyle bir Golden State diyesim geldi. Birinci yarı toplam 80.5 üst oynamış dinleyicimiz. Bir de Kanada-Fas toplam korner 8.5 üst. Futboldan da bunu eklemiş. Bol şanslar dileyelim. Bir de selam Efe kardeşim. Ben kendimi iddianın çalışan kadrolu elemanı gibi görürüm. Bazen beleş çalış, bazen de hakkımı alırım. Banko seçeneğim Dembele gol atar demiş bir dinleyicimiz de. Mesajlar için çok teşekkür ederiz. Dembele'nin golüne de birazdan Fransa'da değiniriz. Kanada Fas'ta bakalım. Oyuncu tercihlerinde de birazdan bir şeyler çıkar ama. Erken seans maçı Efe abi yine. Güneştepe'de olacak mı? Stadyum hangi statta oynanacak? Kapanan stat mı acaba?
9: Houston'da hani... oynanacak. Kısa hava 36 derece. Of. Ne kapalı olabilir belki. Onu şimdi tam emin değilim ama genelde bu saatte oynanan maçlar biraz rölanti başlıyor. Bu arada az önceki dinleyicimizin sorusuna istinaden, evet, Kanada-Fas maçı iyi bir korner maçı olabilir. Özellikle evet. Orada ilk yarı çok korner bekliyorum. Her iki taraftan da korner bekliyorum hatta. Yani bence Kanada-Fas maçında her iki takım da her yarı birer korner kullanır, ikişer korner kullanır gibi. Onlar açık değildi. Bahisler güzel olabilir. Yani Kanada-Fas özellikle ilk yarı İyi bir korner maçı olabilir.
8: Güzel. Ben de o konuda seninle aynı fikirdeyim. Yani korner olarak çok şey yapmaz. Bu arada stat kapalı üstü.
9: Evet, o saatte.
8: Onu da söyleyeyim. Yani çünkü açık oluyor. Olsa

0: Çok kötü olur Efe abi. Açık olsa o sıcakta orada yani.
1: Tabii.
0: Sıfır
1: Kanada
0: sıfırla uzar
1: İsviçre
0: o maç o
1: maçında
0: zaman.
1: da ilk yarı kornerler. Her iki yarıda da korner kullandı Kanada ve her iki yarıda da kornere izin verdi. Bakın bu mesela bu seçimler bu maç için çok uygun. Alevi Popüler
0: Evet.
1: bahis açılıyor. Ona da çok rağbet oldu biliyorum. Bu maçta değerlendirebilir. Her iki yarıda da korner kullanır gibi bir durum.
0: Her takım iki yarıda da korner kullanır, değil mi Efe abi?
1: Evet varsa.
0: Şöyle bakıyorum, her yarıda bir gol, 4 korner, 4.33 var. Bu da
1: Her yarıda
0: güzelmiş.
1: bir gol, dört korner fazla bence. Her iki yarıda da korner kullanır takımlar gibi bir seçenek vardı. Özeller
0: Evet.
1: açıldıysa.
0: Evet, ona bakıyorum şu an bir yandan da ben. Her takım iki yarıda da korner kullanır. Hızlıca şöyle bir göz gezdiriyorum ama.
1: Ben de bakıyorum ama o kadar çok var ki
0: Çok
1: bir de
0: çok.
1: onlar özel bahislerde kornerler olarak ayrı açılmamış. İki takım da en az 4 korner kullanır. İki takım da her yarı korner kullanır. 1.62. İki takım da her yarı 2 korner kullanır. 5.50. Budur benim seçimim. Yani
0: Güzel.
1: 1.62 tabii ki şey. Her iki yarıda da birer korner kullanırı çok makul. Çünkü Kanada'da 3. bölgede çok yer alan takım. Hatta turnuvanın şu an en çok korner kullanan takımı Kanada maç başına da ama o ortalamasını Katar maçı çok değiştirdi. Orada rekor sayıda korner kullandığı için biraz yanıltıcı olabilir ama Kanada gerçekten hani korner kullanmaya uygun bir oyun anlayışına sahip. İşte David gibi, Duran gibi iki tane uzun forveti var. Hatta ben David'in bugün kafayla isabetli şut atmasını bekliyorum. Bakayım o da açılmış mı? Bazen o da güzel bir şey oluyor
0: Evet.
1: David'le ilgili. O yüzden korner bekliyorum. İki takımın da korner katkısı yapacağını düşünüyorum. Her iki yarıda da ikişer korner de bence kıymetli.
0: Güzel. Bunu ben de beğendim Efe. 5.50 oranı var. İki takım da her iki yarıda 2 artı korner kullanır. En azından riski karşılayacak bir oran 5.50. Güzel de bir oran. Bu aynı zamanda tabii her
1: Evet.
0: yarıda dörder kornere de işaret ediyor ama mesela orada şöyle bir fark var. Hemen onu da iletelim. Bir gol dört kornerde kaçtı onun oranı?
1: Dörttü.
0: Her... Evet, 4.33'te onun oranı. Yani orada biraz yani golleri
1: Gollerden
0: de
1: yana bir sıkıntı
0: bilmiş.
1: olabilir.
0: Evet, yani öğlen sıcağı. Tabii ilk yarı belki bir skor kısır geçebilir. Her ne kadar ben Fas'tan iki yarıda da gol beklesem
1: Evet,
0: de.
1: fena değilmiş o da. Bence de denenebilir bu. Her iki yarıda da iki takımdan yani goller bekliyoruz sonuçta takımlardan.
0: Tabii. Yani her iki takımda ikişer tane kullanacaksa zaten dörder korneri almış oluyoruz otomatikman. Birer gole bakıyor. Bu da yine 4.33 de fena değil ama 5.50 biraz daha böyle bir cazip tabii oran olarak ön plana çıkıyor. Yani çok güzel açılmış şeyler. Çok hoşuma gitti. Özel tercihler ve takım
1: Evet.
0: tercihlerin açılması hoşuma gitti. Fas 1 gol 5 korner 2 oranı var. Bu da mesela benim özel tercihlerden.
1: Bunlardan çok hüsran oldu son dönemde ama.
0: Evet,
1: Haberiniz olsun
0: biliyorum.
1: yani. Çok çok
0: Biliyorum.
1: yatırdı bu seçim.
0: Evet, biliyorum. Şeyde falan Mısır yatırdı.
1: Amerika
0: Arjantin mi?
1: yatırdı.
0: Amerika yatırdı galiba. Arjantin de sanırım yatırdı. Biri daha yatırdı yakın zamanda ama bunlar çok yatırdı. Ancak bu maçın hani biraz korner maçı olacağını bekliyoruz Efe abi. Aslında orada da seçimleri dikkatli yapmak gerekiyor. Ya bu tarz tercihlerde insanlar kazanmaya başladığı zaman hep böyle bunlardan oynayarak kazanmaya çalıştıklarından dolayı ben kaybettiklerini düşünüyorum. Hani burada korner maçlarını dikkatli seçmek gerekiyor. Ben bu maç için Fas'ın bunu yapabileceğine inanıyorum açıkçası. Bir gol beş korner o yüzden seçmek istedim.
1: Tamam David 3 toplam bir isabet 1'e 3.30 veriyor. Bakayım David'in kafayla şutu şeyin açmış mesela. Jonathan David'in kafaylası da büyük

0: Arkadaşlar 9.50'den size bir oranı söylüyorum. Jonathan David kafa ile isabetli şut çeker.
1: Oo.
0: 9.50.
1: Oranın güzelliğine bak.
0: Kafa ile isabetli şut çeker. Kafa ile gol atmasını bekliyorum ya. İsabetli şut çekeri 9.50 ise kafa ile gol atarı vardır büyük ihtimalle. Vardır büyük ihtimalle.
1: Olabilir.
0: Bunu da yavaş yavaş şey yaptığımıza lütfen kusura bakmayın. Çünkü o kadar fazla seçim var ve biraz önce açıldı yani. Biz yayına girmeden yok.
1: Sabah programda, YouTube programda yoktu mesela.
0: Kafa ile isabetli şut çeker var. 9.50 yeter zaten. Kafa ile isabet yani gol atar. Larry'ninkini açmışlar kafa golünü. Jonathan David sol ayağıyla gol atar var. İki ayağıyla da çeken bir oyuncu bu arada. Biliyorsunuz. İsabetli şutu var kafayla ama golünü göremedim. Bulanlar haber versin. Var mı yok mu da bilemem. Bazı oyuncuların var. David'in kafa ile isabetli şutu yeter zaten. 9.50.
1: Güzel. Gerçekten. 14. Jonathan David kafa ile gol atar.
0: 14.
1: Evet.
0: Yok 9.50'ye razı
1: yanlış,
0: olurum ben.
1: Yanlış yere bakıyorduk Efe abi. O özel tercihlerin tarafında değil. Bu oyuncu kafa gollerinin ayrı bir oyuncu sekmesinde başlığı var ya. Normal sezonda da öyleydi. Oyuncu kafa ile gol atar. O geldi aklıma. Öbür taraf oraya baktım. Biraz yukarı çıkarsan.
0: Tamam kafa ile gol atar. Tamam. Jonathan David 14.
1: 14.
0: Yani artık laf ağızdan çıktı bir kere bunu deneyeceğiz. İsabetli şut attıysa artık at bakayım David. 40 yılda bir zaten atarsın ama özellikle de bunu seçmemdeki sebep Jonathan David bugün çok tanıdığı oyuncularla oynayacak. Koç Jonathan David'i de tanıyorlar ama Fas takımında savunmada da çok fazla yolu Lig 1'den geçmiş oyuncu var. Birazcık evet. Mantığı o yüzden kurdum açıkçası. Burada Hakimi zaten işte Paris Saint Germain'de oynuyor. Yolu oradan geçmiş oyuncular ve El Ainoui zaten işte Lens altyapısı üstüne Buddai Lille'de oynuyor. Yani böyle biraz tanıdığı oyuncularla oynayacağı için David'in bugün birçok bir şey yapmasını bekliyorum. Tabii ki David'in bir isabetli şutu 1.70. İster kafasıyla atsın, ister herhangi bir ayağıyla bir isabetli şutu bile 1.70. Gol atarı 3.54. İlk gol 6.63. Ama böyle arada bir bu şeyde ben kornerde çok kullanmasını bekliyorum Kanada'nın. Dolayısıyla kafayla isabetli şutunu gözüme kestirdim David'in. 9.50 verilmesinin nedeni çok istatistiklerine bakmadım. Herhalde şutlarının çok azını kafayla atıyordur ama 60'lığı vardır. Gollerini de hatırlarım Lig 1'den kafayla gollerine. Sonuçta o bölgede oynayan bir oyuncu ve mesela kafamdaki senaryoda da Fas'ın öne geçeceği var. Fas öne geçerse Fas'ın kornerleri sıkıntı olabilir mesela deminki bir gol 5 korner Fas. Ama Kanada çok daha fazla atak yapmak zorunda. Kanada ofansif oynayan bir takım. Zaten bugün Fas'ın bence avantajlı olması olduğu yerlerden biri bu.
1: Evet.
0: Fas tam kendini istediği tarzda oynayan bir rakiple karşılaşacak.
1: Evet.
0: Mesela yüzden, ben de bugünkü favorim Fas benim de.
1: Yani gol barajlarının falan aşıldığı bir maç görebiliriz bu anlamda. Senin de dediğin gibi Fas'ın aslında çok da istediği bir takım. Oyun anlamında Kanada. Bakalım. Kanada tabii Fas'a iyi geleceğinin farkında olup da frene basar mı? Kadro yapısı pek ona uygun olduğunu düşünmüyorum. O anlamda da bocalarlar. Peki Eşref Hakimi'nin isabetli şut 1.83. Buna ne dersin?
0: Genel şutlarına giderim. 3 şutunu deneyebilirim. Hakimi çok Paris Saint Germain'de tabii ona sıra gelmiyor. Ama Fas'ta çok daha fazla şut deniyor.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla bir isabetlisi 1.86. Hakimi'nin pozisyonunda bir oyuncu için çok iyi değil. Ama deneyen bir oyuncu. İtiraz etmem ama ben Hakimi'nin bir isabetli şutuna 2 ve üzeri oran alırdım. Yani Hakimi de sonuçta sağ bek oynayan bir oyuncu. Forvet değil. Hakimi'nin sol ayağıyla şut çekmesi var mı?
1: Ona bakmak lazım. Hakimi'nin sol ayağıyla şutu.
0: Bak. Hakimi'nin sol ayağıyla şut çekeri var.
1: 3 şut bir isabet var. 2 ayağıyla da şut çeker. 3
0: şut bir isabet de fena değil. O da güzel ve 8 almam lazım ona benim.
1: Pardon, o şey Hakimi değilmiş. Hakimi değilmiş, çok affedersin. Yanlış baktım. Ona yanlış baktım. 2 ayağıyla da şut çeker var Hakimi'nin.
0: Söyle.
1: 2 ayağıyla da şut çekeri Eşref Hakimi'nin 2 oranı var.
0: Ama dağlara taşlara da olsa oluyor değil mi?
1: Tabii.
0: İsabetli.
1: Yok, isabetli değil. Normal şut.
0: Abi bunlar. Az. 2 ayağıyla da çekecek. 2 vermeyin bana bunun için. Bu çok güzel bir, bunu bilmek kolay değil. Hakimi'nin tamam çekip vurduğunu biliyoruz ama hep de yapacak. 2 tane şut çekmesi bile zor Hakimi'nin. Farklı ayaklarla çekmesine, yani işte burada hep aynı şeye konuştuk. Belki biraz tekrarı da gelir. Artık teklifler güzel olmamaya başladı.
1: Bir de
0: ben buna veriyorsam bana 5 deneyeyim. Ama 1'e 2'den denemem.
1: Bir de şuna çok dikkat etmek lazım. Eşref Hakimi'nin bugün öyle 3-4 şutuna doğru fazla da yüklenme yapmamak gerekiyor. Şunu atlamayalım. Karşısında Alfonso Davies oynayacak eğer ilk 11 başlarsa. Hiç öyle Hakimi'nin çok böyle hücum bindirmeleri ve ofansif oyunu Alfonso Davies o alanı yakalarsa Kanada cezayı çok kötü keser. Bence Hakimi o kadar da hani bir pozisyon belki hani bir isabetli yani belki kovalanabilir ama 3-4 şut bilmiyorum oyun müsaade eder mi? İlk 11'e bir bakmak lazım Efe abi. Alfonso Davies başlarsa Hakimi biraz daha kontrollü hücumlara çıkabilir. Çok böyle görmeyebiliriz oralarda.
0: Ama bak sol ayağıyla şut çekmesinin ne kadar muhtemel olduğunu görüyoruz burada yani. Esasında uç bir seçim o da. Hani takip gerektiren bir seçim ama
1: evet.
0: Oranlara yansımış. Yani 1'e 2 demek atacak demek 2 tane şut. Ya onu oynayacağım ama bir isabetlisini alırım. 2 tane ayrı ayağıyla şut çekmesine alacağıma.
1: Evet. Yani o kadro seçimlerine de dikkat etmek lazım.
0: Saliba'nın bir şeyler yapması beklenebilir tabii. Bayern Münih'e de transfer oldu.
1: Saibari'nin.
0: Evet. Saibari'nin. Evet. Özür dilerim.
1: Evet. O Bayern Münih'e de geçti. Saibari'nin de bir isabetli şutu 1.55'teydi galiba. Şöyle bir hızlıca tekrar bir bakayım. Yanlış hatırlamıyorsam. O kadar çok oyuncu bakıyoruz ki abi. 1.51. Saibari'nin bir isabetli şutu. 1.51. Bu da güzel bir oran, oyuncu isabeti
0: anlamında. Banko bir oran gibi gözüküyor. Evet. Banko bir oran gibi gözüküyor gerçekten.
1: Saibari'nin şut, gol şeyleri var mı? Ya da şut ve diğer kombinasyonlar. Şöyle bir bakıyorum. Bir gol atar fas kazanırı var Saibari'nin. Saibari ceza sahası dışından isabetli şut çeker. 3.90.
0: Şutlar da dengeli olacaktır. Kanada da bugün hem ev sahibi avantajıyla hem de Fas belki öne geçerse yani şutlar, kornerler dengeli olur burada. Bir takım yani bir üstünlük kuramaz bence. Dolayısıyla mesela Kanada ilk yarı 5 şut çeker. 1'e 2 veriyor. İsabetli isabetsiz. Hele Fas öne geçerse ilk yarı 11 şut çekilir 1.96.
1: Evet, ilk yarı şutlar da kıymetli olabilir bu maç özelinde. Sanki Saibari'nin böyle ya atladım kalabalık listede böyle 3 şut bir isabet falan kombinasyonu şu an
0: artık
1: göremedim.
0: Artık onları dinleyiciler bulsun. 1600 tane bahis var.
1: Peki.
0: Seçenek var.
1: Şöyle bir bakıyorum.
0: Notlarınızı alıp aklınıza yatanı oynayın.
1: Mesajlar geliyor.
0: Bir seçim bulursunuz.
1: Evet, mesajlar geliyor Efe abi. Selamlar, Mikail ben. Bahis oynamam bilmem ama sizi dinlemek keyifli. Bence hakimiye... Ne güzel. Valla çok

0: Hoşuma gidiyor böyle mesajlar. Mikail Bey çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bence Hakimi'ye göre maç ve gol asist katkısı kesin derim demiş
1: Yani
0: bir futbol severi olarak.
1: olağan
0: Tabii.
1: şüpheli.
0: Mikail Bey de teşekkürler.
1: Ya bu
0: Şangay
1: arada
0: maçında
1: Fas da tabii galibiyete yakın hakikaten. Yani Fas'ın kadro kalitesi bir de çok üstüne koydu Fas. Son Dünya Kupası'nın yarı finalisti. Ondan daha iyi takım şu anki Fas. O El Nesirlerden falan filan da Amrabatlardan daha etkili bir Fas var şu anda. Özellikle Brezilya maçı ve Hollanda maçı bence Fas'ın daha da üstüne koyduğunu gösteriyor. Yani Kanada ev sahibi avantajını buraya kadar kullandı ama yani bugün ben Fas'ın tura geçen taraf olacağını düşünüyorum. Normal sürede de olma ihtimali çok yüksek. Ama Fas çok daha ağır basıyor tabii ki.
0: evet, Şangay maçında iki golde iptal oldu demiş Yusuf Bey. Onu ben izlemiyorum açıkçası. Sana bir haber vermiş olayım.
1: Şangay'dan da mı oldu yoksa?
0: Vallahi herhalde öyle Şangay maçında
1: Kısmet.
0: iki golde
1: Ne
0: iptal
1: yapalım?
0: oldu
1: Bir
0: demiş
1: deneme
0: ama
1: yapmış olduk.
0: belki 2,5 üst için söylemiştir Yusuf Bey.
1: Kırmızı kart olunca bu şey yaptık onu. 0-0 bitmiş maç.
0: Abdullah Bey bir mesaj atmış. Her iki yarıda da korner bahsini nereden bakıyoruz? Kolay gelsin, bol şanslar herkese. Abdullah Bey, iddia.com'a girdiğiniz dakika ya da uygulamadan maçın içine girin. Herhangi bir Kanada-Fas mesela. Kanada-Fas maçının içine girdikten sonra yukarıda tümü kim kazanır, alt üst oyuncu gibi sekmelerden özel o yazılı sekmeye tıkladığınızda oradaki seçenekleri göreceksiniz. Seçenekleri aşağı doğru kaydırdığınızda sağ işte ilk yarı fauller, offside'ler, xG üretimi, ilk yarı şut, gol korner kombinasyonları, ilk 30 dakika goller, hava topu kazanırlar. Yani çeşitli seçenekler var orada. Söylediğimiz her takım her yarıda korner kullanır seçeneği o sekmede oradan bulabilirsiniz. Size de bol şanslar dileriz. Bir reklam aramız geldi Efe abi, saat 15. Bir reklama gidelim. Daha sonrasında yine devam edeceğiz.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Senin de bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma.

0: oldu. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
1: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.

Sizin de varsa skor tahmininiz, merak ettiğiniz bir detay, analiz, yine hatırlatalım, 0212 273 1010 numaralı WhatsApp hattından bizlere yazabilirsiniz diyelim. Oyuncularda var mı başka herhangi bir şey Efe abi? Seste bir sorun var sanırım. Birazdan düzelir. Problem yok. Korner açısından da keyifli bir maç olacağını konuşmuştuk.

0: Şöyle bir onların da oranlarını iletelim. 7,5 korner 1.38, 8,5 korner 1.70, 9,5 kornerde 2.20 olduğunu söyleyebilirim. Efe abi tekrar hoş geldin. Efe abi beni duyabiliyor musun?
1: Pardon. Evet.
0: Geliyor mu
1: Kusura
0: sesim Efe abi?
1: bakmayın.
0: Ha,
1: Geliyor,
0: tamam.
1: geliyor. Ben de bir klimanın kumandasını kaybettim bir şekilde. Onunla cebelleşiyorum. Bir yandan da yer yarıldı, içine girdi adeta. O yüzden kusura bakmayın. Reklam şeyleri de biraz kısaymış. Ben daha uzun sürüyor zannettim. 2 dakikaya dönünce
0: Bir an
1: seni
0: bende
1: çok
0: seste problem var.
1: taça
0: İkinci
1: attım.
0: yere
1: Yok.
0: yalnızım diye bir an endişe
1: Yok
0: duydum
1: yok
0: ama
1: problem yok yok. Toparladık.
0: güzel güzel
1: Kusura
0: süper.
1: bakmayın.
0: Kanada-Fas maçı için korner maçı olduğunu da söylemiştik. Hani bir korner çıkabilir diye. Genel olarak kornerlerin de 8,5 korner üstü 1.70 olduğunu
1: İlk
0: belirtiyordum ben de.
1: yarı 4,5 ne veriyor? Ben ilk yarıyı kestirmiştim
0: İlk
1: kornerde.
0: yarı 4,5 2.14 tertemiz.
1: Bu güzel.
0: 2.14 oran.
1: Bu değerlendirilebilir.
0: Evet. Peki oyuncu bahislerinde başka var mı öne çıkarttığın herhangi bir şey? Ya da eklemek istediğin Kanada Fas'ta
1: Başka bir şey yok. İkinci yarı daha fazla gol olur.
0: kaleci
1: Ana
0: kurtarışlarından
1: bahsin.
0: Bono'ya dokunmuştuk.
1: Bono'ya
0: Değinmiştik.
1: kaleci kurtarışı olabilir. Normal sürede de kurtarabilir çünkü o kadar. Kanada'nın çünkü 4-5 isabetli şutunu bekliyorum bu maçta. Ama gerçekten korner maçı. David'in yapacakları çok merak ediyorum. Klasik bahislerde ikinci yarı daha fazla gol olur. Yine 2-3 gol bu maça uyan bir bahistir. KG var. Hani çok klasik bekliyorsak yanıltmaz. Kornerlerde yanıltmayacağına inanıyorum. Lahtiginistan maçı da başladı. Onun da birazdan canlı yayını açıp ilk yarı birbiri kovalamaya başlarız.
0: Evet, bu arada dikkatini çekti mi hiç Efe abi? Takım isabetli şut Kanada 3 isabetli şutu 1.70.
1: Çok iyi bu tabii.
0: Yani kağıt
1: Çünkü
0: üstünde
1: normalde Fas
0: gerçekten...
1: fazla kalesine yaklaştırmayan bir takım. Yani Fas Brezilya'ya bile yanlış hatırlamıyorsam çok fazla şut imkanı tanımadı. Gerçi o grup maçıydı. Mesela Brezilya'ya 5'e 12, 5 isabet. Şeye ne yapmış? Hollanda'ya ne yapmış? Normal sürede birinci yarı. Bak 0'a 3. Hatırlıyorum Hollanda ikinci yarıda da 2'ye 3. Yani iki tane toplam isabetli şut tanımış Hollanda gibi bir takıma Fas. Yani şimdi gerçekten Fas'ın yani sonuçta Hollanda'da yani sonuçta Kanada Fas maçında biri ofansif biri defansif takım. Yani Hollanda her daim ofansif bir takımken
0: Evet.
1: Fas'a bile bu kadar az şut çekebilmiş. O da tabii Kanada'nın niye 3 isabetlisinin bu kadar olduğunu gör.
0: Kıymetli olduğunu
1: İskoçya bir
0: gösteriyor.
1: tane bile şut atamamış Fas kalesine. Bu Fas'ın çok çılgın bir istatistiği bu.
0: Evet. Dikkat çekici
1: Yuh
0: gerçekten.
1: yani. Vallahi ben bunu bu kadar da şey yapmamıştım.
0: Ben de
1: Yani bu
0: Kanada'nın 3
1: kadar da
0: isabeti
1: dikkat
0: 1.70 olunca çok
1: etmemiştim.
0: dikkat çekti. Sana bir sorayım dedim. Nedenleri anlaşıldı şu an.
1: Belliymiş. Şimdi
0: Evet.
1: David'in bir isabetli şutu öyle çok üç isabet bir isabet falan uçmamak lazım. Fas'ın da böyle bir kalesine yaklaştırmama durumu var ama Arjantin de öyle bir takımdı. Yani Yeşilburnu'ndan 2 gol yedi. İngiltere de öyle bir takımdı. Eleme turunda golünü yedi. Yani bunlar artık Hollanda'da eleme turu maçı. Şimdi buna da bir şey söyleyemiyorum işte. Yok ya zaten Kanada'nın bu açılan oranlar David'in bir isabetli şutuna açılan 1.70'lik oranın da anlamı bu.
0: Evet.
1: Fas doğru dürüst isabetli şutu attırtmayan bir takım kalesine. Yani 3 tane bulacaksa onun birini David'in bulmasına 1.70 vermesi normal. Çünkü Esen'e David'in bir isabetli şutun, hangi maçta oynarsa oynasın David gibi bir adamın, ki Dünya Kupası'nda yıldızlar ön plana çıktığı bir Dünya Kupası yaşıyoruz. Her takımın önemli oyuncusu hakkını verdi. Bir şeyler yaptı. Arda Güler bile bizde sonuçta en katkı vermesini beklediğimiz oyuncu da istatistiklere katkı verdi en nihayetinde. Golünü attı. Dolayısıyla David'in bir isabetli şutunun yüksek olmasının nedeni bu. Fas'tan kaynaklanıyor.
0: Peki bunu da yine eklemiş olalım. Şöyle bir skor tahminlerine, algoritmalara bir göz atacak olursak eğer. Efe abi, bu arada senin var mı bir skor tahminin, onu da sorayım.
1: 1-3.
0: 1-3. Tamam. Bizim 1-0-2 platformunun algoritması 1-1 demiş. Bilgisayar 1-2, Zlatna 1-2 demiş. Ben de 1-3, böyle 1-2-1-3 tarafındayım. Bakalım ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Tahtalarda peki Kanada-Fas maçı nasıl yorumlanmış? Ona da bir göz atacak olursak eğer, Türkiye tahtasının birinci sırasında Kanada galibiyeti, ikinci sırasında Fas galibiyeti, üçüncü sırasında da karşılıklı gol var seçeneğini görüyoruz. Ve Türkiye tahtasında bu maç başka herhangi bir seçenekle listeye girmemiş. Asya tahtasının yine birinci sırası 2.5 üst, ikinci sırası karşılıklı gol var olarak yorumlanmış. Balkan tahtasının birinci sırası Fas galibiyeti, ikinci sırası 2.5 üst, üçüncü sırası karşılıklı gol var seçenekleriyle sıralanmış. ABD tahtasına geldiğimde karşılıklı gol vara yaklaşık 2 milyar dolar yatırılmış. Maç sonu Fas galibiyeti 958 milyon dolar. İlk yarı 4.5 korner üstü 944 milyon dolar şeklinde ilk 3 sıralanmış.
1: İlk yarı korner üst mü dedin?
0: Evet, ilk yarı 4.5 korner üst. 944 milyon dolar.
1: Tahtalarda sırada pek alışık olmadığımız bir evet durum. Evet. Kornerin bu kadar. Ben de ilk yarı korner maçı diye düşünüyordum. Tabii bu tahtanın böyle olduğunu görünce de daha da ona güvenim arttı tabii ki.
0: Tabii. Doğru.
1: Evet, çok alışılmış bir durum değil bu.
0: Kesinlikle öyle. Genelde böyle bir 7'de 8'i de bir görüyoruz ama böyle bir miktarla ilk 3'te görmek biraz şaşırtıcı tabii. Yani güvenilmiş bayağı. Normalde olası da çok. Bakalım, umarım yanıltmaz. Avrupa tahtasına baktığımız zaman Kanada maçı 2.5 üstte birinci sırada 680 milyon euro yatırılmış. İkinci sırada Kanada galibiyetine 548 milyon euro yatırılmış. Üçüncü sırada Fas galibiyetine de 512 milyon euro yatırıldığını söyleyebiliriz ve bu şekilde Avrupa tahtası da tüm tahtalara üçer seçenekle girmiş enteresan şekilde. İngiliz tahtasında baktığımız zaman ikinci sırada Fas 1.5 üst yer alıyor ki benim bugün bu maçla ilgili en öncelik verdiğim tercih, platformdaki dergide köşeme de yazdım, tercih buydu. Deplasman 1.5 üst, Fas'ın iki gol, en az 2 gol atması. Üçüncü sırada Fas galibiyetini görüyorum İngiliz tahtasında ve başka herhangi bir seçenek yok. Bakalım nasıl sonuçlanacak, keyifli bir maç olsun diyelim Efe abi.
1: Aynen öyle. Seçimlerimizi peki belirledik kafamızda.
0: Evet, peki. Paraguay-Fransa. Paraguay'a baktığımız zaman şöyle bir Almanya'yı eleyerek ciddi bir Almanya cephesinde kaosa sebep oldu. Sürpriz bir sonuca imza attı. Kendilerinden emin tavırları maç sonu açıklamalarında, röportajlarda. Tabii maç sonu o öyle bir elemeden sonra konuşmak güzel oluyor, keyifli oluyor, yüzlerde onu da gördük hep. Ama Fransa'da aynı sürpriz işler mi, ben pek sanmıyorum ama sen nasıl bir maç bekliyorsun Efe abi?
1: Evet, Paraguay Almanya'yı yenerek zaten dikkatleri üstüne çekti, hatta elemelerden biri dikkatleri üzerine çekmişti. Fransa da Paraguay'ı artık hafife almayacaktır ve Paraguay'ın ne oynayacağını bilerek sahada yer alacaktır Fransa. Hatta ilk 11 seçiminin de ona göre olacağına ve İsveç maçına çok benzer bir 11 ile sahada yer almasını bekliyorum Fransa'nın. Yani Mbappe, Barcolo, Dembele, Doué gibi, yani çok aşırı ofansif bir 11 ile sahada yer alacağına inanıyorum.

0: Bilmiyorum. Genelde Barcola ile Dembele'yi Mbappe'yi üçünü aynı anda oynatmıyordu. Ama İsveç maçında bunu sahaya sürdü. Çünkü İsveç'te aynı Paraguay gibi Fransa'ya topu vereceğini ve çok kapalı oynayacağını ve maçın bir müddet 0-0 kitleyeceğini düşünüyorduk. Ve tabii Fransa da bunu bir bilinçle çıktı ve bence ilk yarıdan İsveç'i sağdan sildi. İlk 30 dakikada bir gol olmaması ki ofsayttan döndü, direkten dönen şutlar vesaire büyük şanssızlıktı. Ama Fransa bence İsveç maçında Paraguay maçının test etmiş oldu. Benzer bir yani çok birebir benzer rakip olmasa da aynı şekilde bir açmaya çalışacağı bir maç olacak. Paraguay'da elemelerden beri aynı taktikle buralara kadar geldi. Arjantin, Brezilya maçları hep aynı şeyler. Bizim maçımıza kadar çok net gördük. Ama aynı taktiği Fransa'ya uygularsa ben Fransa'nın Paraguay'ı bozguna uğratacağını düşünüyorum. İlk yarıdan fişi çekeceğine inanıyorum.
1: Tabii.
0: İlk yarı zaten Fransa ilk 30 dakika gol atamamışsa işi zora sokar. Farklı bir Fransa var. Biraz böyle kontrollü futbol oynuyordu bu döneme kadar. Deschamps onunla ilgili eleştiriliyordu ama çok
1: Evet.
0: istek, arzu, Mbappe, o Real Madrid'deki başarısızlığını adeta affedercesine bir ispat turnuvası yaşıyor. Yani biri o dursa Dembele'si gerçekten şu anda hani Fransa şampiyonunun bir numaralı adayı olarak oynuyor. Bunu da bu maçta yine gösterecektir. Dünkü Arjantin'in uzatmalara gitmesi de Fransa'nın bu maça daha odaklanmasını sağlayacak bana göre. O yüzden ben Fransa'nın ilk 30 dakika gol atacağına, ilk yarıda 2 gol bulacağına, ya maç sonunda da 3 gollü bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Yani en az 3 gol atıp Fransa'nın kazanacağını düşünüyorum. Fransa'nın 3 golü ama ilk 30 dakikadaki golü ana seçimimdir.
1: Valla Efe abi o kadar güzel söyledin ki ben özellikle bu yaşanan yol kazaları, daha doğrusu büyük takımların yaşadığı yol kazaları diğerlerine örnek oluyor görüşüne kesinlikle katılıyorum. İşte Almanya'nın yaşadığı bir durum. Öte yandan dün Arjantin'in biraz takılması ve bunların hepsi diğer takımlara ya bakın hani beyler biraz ciddiye almamız gerekiyor, farklı bakmamız gerekiyor, tedbir elden bırakmamamız gerekiyor gibi bir görüş içerisinde sokabilir düşüncesindeydim. Sen de benzer bir yaklaşımda bulundun. Ben de Fransa'nın bugün Paraguay karşısında çok böyle eveleyip gevelemeden bir başlangıç yapmasını bekliyorum. Bu manada da ben Fransa'nın her iki yarıda da gol atmasını bekliyorum. 1.71 gibi bir oranı var. Bugün benim bu maçta ön plana çıkarttığım ilk tercihti. Biliyorsun dergiye yazıları Rahmi erken istediği için özel tercihler, takım tercihleri açık olmuyor maçları yazarken. Şöyle bir baktığımda ilk 30 dakika o zaman yoktu tabii özel tercihlerden. Baktığım zaman Fransa-Senegal maçı dışında hep böyle iki yarıda da skor üreten bir Fransa vardı.
0: Evet.
1: İlk yarı Norveç maçında 3 tane attı ama gitti 4. golü de sonlarda da olsa yine attı. Bunda da en büyük etken başladığı hücum hattı değiştiği takdirde giren oyuncu da bir açlıkla bir kendisini ispat kalitesini gösterme arzusuyla giriyor oyuna Fransa'da ve hani böyle kalite düşmüyor Fransa'da hücum hattında oyuncu değişikliği olunca hiç fark etmiyor. O sebepten dolayı da ben Fransa'nın her iki yarıda da gol bulmasını çok olağan görüyorum. İlk yarı dediğin gibi Fransa'nın iki gol atması yine aynı şekilde mantıklı tercihlerden bazıları. Bugün çok böyle herhangi bir yol kazası olmadan, herhangi bir şekilde zorlanmadan, eveleyip gevelemeden Fransa net bir
0: Evet.
1: galibiyete bence de imza atacaktır.
0: Eğer Fransa erken ona geçerse kafamda kurguladığım gibi ilk 30 dakika Paraguay normal oyun düzeninden sapabilir. Hele Fransa'nın böyle ikiyi bulduğu takdirde de Paraguay'ın bir golü de değerlendirilebilir. Yine aynı şekilde eleme turlarında normalde gol yemeyeceğini düşündüğümüz takımlar da yiyebiliyor. Örnek Arjantin, İngiltere. Atmayacağını düşündüğümüz takımlar da atabiliyor. O yüzden belki Paraguay'ın atacağı bir golde

0: büyük sürpriz olmaz. Bir grup maçı olsaydı girmezdim. Ama eleme turu olduğu için Fransa'nın gol yiyerek kazanmasını 3-19'luk orandan değerlendirebiliriz. Paraguay'da da gol atmaya en yakın isim Strasbourg'daki Enciso. Onun da bir golü, bir isabetli şutu gibi seçimleri yine kıymetli buluyorum. Bir isabetli şutu galiba sabah açık değildi. Açıksa bir ona bakayım ben. O da bir güzel bir alternatif olabilir.
1: İsabetli şutu sabah açıktı, hatta 1.60 mıydı? Yok.
0: 1.85'ti galiba. Golü 6 civarındaydı golü.
1: 6.50'ydi. Yani golü konuştuk değil mi? Doğru. Ama o kadar çok oyuncu, o kadar çok istatistik konuşulca.
0: Az abi. Ya Paraguay'ın kaç isabetli şut atacak ki Fransa'ya? Onun bir tanesini bulan oyuncuyu bulalım. Ya şimdi Enciso Paraguay'ın en önemli hücum silahı. Strasbourg'da da oynuyor. Fransa'ya atma ihtimali yüksek falan ama Paraguaylı bir oyuncunun, herhangi bir oyuncunun isabetli bir şutuna ben ikinin, yani hadi iki bile iddia normlarında 2.50'den aşağıyı kabul etmem. Şutuna ancak o kadarı alırım yani. Fransa'ya karşı oynuyor sonuçta bu oyuncu.
1: Evet. Ya isabetli şutları 2'den açmış mesela Paraguay, 2 isabetli şut 1.45 oradan başlatmış. Heh. Yani bu iki isabetten birinin kim atacağını buluyor olmak kıymetli bir durum. Dediğin gibi biraz daha bir tık daha yukarıda olsa daha keyifli olurdu oran gerçekten. Enciso'nun. O da çok enteresan bir topçu. Strasbourg'da bu sezonu izleme fırsatım oldu. Yani Konferans Ligi serüveninde. Çok ilginç bir topçu o da. Bakalım evet, akşam neler yapacak.
0: Çok çok etkili oynuyor. Ufak bir sakatlığı vardı.
1: Evet.
0: Bizimle aynı grupta olduğu için orada yakın takip etmiştik. Galiba bir hazırlık maçında falan sakatlanmıştı ama o performansını ne kadar etkiledi bilemiyorum. Ama tabii ki Paraguay'ın en önemli gol silahı. Bir de Fransa'da oynuyor olması gol atma ihtimalinin bir tık arttırıyor bana göre. Gözler onun üzerinde olacak Paraguay'da. Belki o golü yani deneyecekse Menstro'nun şutu yerine bari bir golünü denerim. 6 küsur oran. Paraguay'ın atacağı bir golün onun tarafından olmasına denerdim.
1: Tamam. Bir isabetli şut yerine. Can uyarıyor. Bir reklama gitmemiz gerekiyor Efe abi. Bir reklam arası değilim. Kısa bir reklam arası. Daha sonrasında yine birlikteyiz.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Reklam bitti.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
3: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Bir yandan da Lahti Gülistan maçını takip ediyoruz. Demir Gülistan bir pozisyon yakaladı. Soldan böyle bir şut diyelim ona. Biraz orta gibi görüldü ama şut biraz sert bir şekilde giderken öteki de dokunamayınca takım arkadaşı kaçtı. Gol olabilecek bir pozisyonlu gerçekten. Bakalım nasıl bitecek ilk yarı, golleri bekliyoruz Efe abi.
4: Evet, bakalım canlı seçimimiz devam edecek mi burada da? Yoksa 19. dakika 0-0. Belli olmaz, çok böyle 40'tan sonra 1-1'e gelen maç gördük. Tabii.
3: Finlandiya'da
4: hatırlarız.
3: Tabii.
4: O yüzden her şey olabilir Finlandiya'da. Oo, bir anda kornerler 4-1'e gelmiş mesela Lahti'de bak. İlk yarı daha fazla korner kullanır. Evet. Seçeneğinde de kornerler 4-1 şu anda.
3: Oo, tebrik ederim Efe abi. Çok güzel
4: evet,
3: gerçekten.
4: Yani o da bayağı bir istatistiki açıdan uygun gözüküyordu. Ama ben de açıkçası ilk yarı 1.5 üstte, ilk yarı işte 1-1, 0 ve varı ufak ufak denedim. Hani yakalamışken büyük bir şey yakalayalım diye, ama kornerler orada idealdi. 4-1 neticelendi. Şu anda 4-1 durum, pardon.
3: Güzel. Güzel. Peki Paraguay-Fransa ile devam edelim. Böyle bir klasik tercihlerden, iki yarıda da gol olur. İşte Fransa'nın gollü galibiyetleri falan konuştuk. 2 ve 2.5 üstün oranı bile 1.60 mıydı? 1.59. Sen 2 ve var bir deneme ihtimalinden söz ediyordun. Peki takım ve özel tercihlerde, özellikle özel tercihlerden herhangi bir şey var mı radarında? Gözüne çarpan?
4: İşte ilk 30 dakika gol olur gibi seçenekler var. Paraguay'da Enciso, Fransa'da da yani Mbappe ile ilgili, Dembele ile ilgili dediğin gibi bir şeyler değerlendirilebilir ama sabah açık değildi. Şöyle bir özel bahislere de üstünden geçelim istersen. Zaten iki tane maç var. Her yoluyla her yarıda, konuşuyoruz.
3: Her yarıda bir gol, dört kornerin 3 oranı var Efe abi.
4: Her yarıda bir gol olur da
3: 4'er korner ikinci yarı gelmeyebilir bak. Değil mi?
4: Tabii.
3: Orada öyle bir problem yaşayabiliriz. Şu an şöyle bakınca Fransa.
4: Fransa 2.26 XG üretir. Bu güzel bir şey. 2.26 çok az değil ama bu maç için gayet mantıklı. Tabii yüzde kaç toplu oynar da açık olsa %70'i bekleriz ama yüzde o açık değil herhalde. Bu şartlarda XG'ye gidilebilir. Yani onun dışında oyuncu bahislerinde işte Mbappe ile ilgili bir şey kalmadı yani. Oyuncu gol atar ve kart görür. 7-15. Mbappe'ninki. Yani gol atarla neyi birleştirsek bir şey yakalarıza baktığımda yani doğru dürüst bir şey bulamıyorum. Mbappe gol ve asist yapar belki. Bir şey olabilir ama.
3: Güzel. Benim hem seninle konuşmak istediğim hem sana sormak istediğim bir tercihi şu an gördüm, hatırladım. Son 16 turunda bence öne çıkacak oranı yüksek tercihlerden bir tanesi olacak Efe abi. Eğer tam böyle bir şey söyleyecekken sözünü kestiysem lütfen
4: kusura
3: bakma. Abi bak şimdi son 16'ya geldik artık. Takımlar ya eleniyor ya da yoluna devam ediyor. güç dengesinin böyle kopuk olmadığı maçlar ya da agresyonun yüksek olabileceği maçlarda abi yedek kulübesine kart çıkar tercihi bence özel tercihlerden son 16 turunun kıymetli bahislerinden bir tanesi olacağını kanaatindeyim ben. Böyle mesela dünkü Mısır maçında da sanırım yanlış hatırlamıyorsam çıktı yedek kulübesine kart. Arjantin maçında da çıkmış olması lazım. Çünkü artık böyle takımlar özellikle son 16'da yaz sıcağının verdiği o buhranla birlikte de aynı zamanda hafif sinir de yapar o durum. Kenarda gergin bir şekilde maça itirazlar ve hakem itirazları yedek kulübesinden daha fazla olmaya başladı. Grup aşamasında bu kadar görmüyorduk. Mesela ben grup aşamasında bu özel tercihlerde yedek kulübesine kart çıkar tercihini gördüğümde bir süre gözlemledim ama maçlarda özellikle grup aşamasında daha sakin, daha işte kontrollü, itirazların böyle yüksek tonda yapılmadığı, o hocaların biraz daha sakin kaldığı anları hep böyle gördüm. Ama artık yavaş yavaş son 32'nin sonuyla birlikte özellikle benim beklediğim son 16 turuydu. Bu turda bu tercihlere dikkat edelim. Yedek kulübesine kart çıkar. Bence tabii ki her maçta değil kesinlikle.

0: Özellikle hoca ve oyuncu grubunun da biraz uygun olması lazım. Mesela örnek veriyorum. Kanada'nın hocası kimdi abi? Şu an birden hatırlayamadım Kanada'nın hocasını.
1: Marsh, Jesse Marsh.
0: Şimdi mesela bu hoca biraz daha sakin karakterli bildiğimiz bir hoca. Örnek veriyorum. Ama
1: Ofansif yönüyle tanınan bir hoca. Red
0: hani
1: Bull Akademi.
0: tabii yani biraz daha böyle hani nasıl diyeyim sakin bir kültürden gelen bir hoca. Ama örnek veriyorum Fas'ın tabii ki bu maçta önde götüreceğini düşünüyoruz. Ama eğer geride götürürse bakın Fas yedek kulübesi bence kart görebilir. Bugün Paraguay yedek kulübesi bence kart görebilir. Yani özellikle bazı pozisyonlara itirazlardan, efendime söyleyeyim çekmelerden.
1: Esasında şimdi Paraguay'ı biz az buçuk biliyoruz. Paraguay 5. dakikadan itibaren yatacak yere. Yani mümkün olduğu kadar şey yapacak. Yani bir kere Paraguay'ın kartları da çok mantıksız değil. Yani Paraguay burada 3-4 tane kart görür. Eğer tabii ki çok erken maç kopmazsa.
0: Ya ben bugün yedek kulübesine kart çıkar 4 oran var. Bunu takip edeceğim Paraguay Fransa maçında özellikle ve son 16'nın genelinde de takip edeceğim ama eğer Fas olur da beklentimizin dışında geride götüreceği bir 60-70. Dakikaya doğru girerse Fas geride olursa o sürede bence Fas yedek kulübesi de kart görebilir. Yani şu artık son 16'da biraz böyle yedek kulübesine kart çıkar tercihi. Burada antrenör ya da yedek oyuncular fark etmeksizin ben algılıyorum bu başlığı. Yedek kulübesine kart çıkar çünkü. Yukarıda çünkü bir yandan da teknik direktör sarı kart görür. Gerçi onun oranı biraz daha yüksek. Dediğim gibi ben yedek kulübelerine kartların son 16'da çok daha fazla olacağını düşünüyorum efendim.
1: Evet. Yani o da olabilir. O biraz tabii hani sonda gerilim merilim olması gerekiyor biraz onlar için sanki. Denk gitmesi gerekebilir. Paraguay çok kapalı oynayacak. Kendi kalesine gol atabilir. 6-85 veya tabii penaltıya yaptırabilir. Penaltı yapabilir. Fransa penaltı kazanır gibi. Yani Paraguay çok kapalı oynayacağı için Fransa ceza sahası Paraguay ceza sahası içinde de bir şeyler olabilir. İşte biliyorsunuz öyle de hangi oyuncuya penaltı yapılır bahsi var. Doua'ya ya da Dembele'ye penaltı yapılması veya da Barcola'ya. Barcola da driplinglerle giriyor içeriye. Özellikle Barcola'ya bir ceza sahası içinde faul yapılır yani. Bir anlamda Barcola penaltı kazandırır takımına seçeneği kıymetli olabilir. Yani ben Fransa'nın bugün bir penaltı kazanmasını bekliyorum. Uzun lafın kısası.
0: Güzel. Ben de sana tam böyle söylediklerinin çerçevesinde, daha doğrusu bir kısmını içeren çerçevede 1.92'lik bir pas atayım. İlk yarı 2.5 korner handikapı. Fransa 1.92.
1: İsveç maçında kaç kaçtı? 4-0 falandı galiba. Bakayım. Fransa o
0: Tam
1: kadar
0: hatırlamıyorum.
1: çok korner kullanan bir takım değil gibi gelmişti bana ama. Pardon. Birinci yarı 6-0 kornerler İsveç'te. Irak'ta ne olmuş? Çok aynı şeyler olmasa da 4-2 genelde. Birinci yarı 1-1'miş kornerler Irak maçında. Oradan aklımda kalmış. İsveç maçını şey yapıyorduk ama İsveç maçında da 6-0'mış. Benzer maç olur. Evet, Paraguay'ın Almanya maçına bakalım.
0: Evet, Almanya maçını söyleyecektim tam ben de. Orada Efe abi
1: 6-2.
0: 4 handikap var orada.
1: 6-2
0: İlk
1: kornerler iki
0: yarı.
1: yarı.
0: Hani
1: Almanya
0: burada
1: kazanmış.
0: Fransa
1: Aynı şeye dönebilir, evet.
0: bir de Almanya çok ağır aksak oynuyordu. Fransa daha böyle bir hızlı ve agresif oynayacağını öngörürsek. Yani 1.5 handikap bile 1.41. Hani kupon tamamlamak isteyenler kullanabilir diye düşünüyorum. 2.5 handikap da 1.92'den Çok da böyle

0: uzak bir ihtimal gibi gelmedi bana açıkçası.
1: Evet, Fransa'nın erken öne geçmesi biraz bunu engelleyebilir ama Fransa bence erken öne geçse bile ilk yarı fişi çekmek için, ikiyi de atmak için devam edecektir. Ve tabii ki Fransa'nın çıkartacağı 11'e de bakmak lazım. Yine çok böyle ilk yarıdan işi bitirmeye yönelik bir 11 çıkarsa, yani birçok

0: tüm liglerde olduğu gibi Hollanda takımları da yavaş yavaş hazırlık maçları dönemine geldi Efe abi. Şu an işte Go Ahead oynuyor, Twente oynuyor. Feyenoord başladığı bildirimi geldi. Şimdi Hollanda takımlarını işaretli olduğu için direkt bir bildirim geldi. Şöyle bir merak ettim. Şeyi kovduk çünkü. Van Persie kovuldu. Feyenoord'un hocası kim oldu diye. Giovanni van Bronckhorst gelmiş tekrar.
1: Oo.
0: Feyenoord'un başına.
1: O kim nerede kimi çalıştırıyordu?
0: Şeydeydi.
1: Ha şey.
0: Beşiktaş'taydı. Rangers,
1: Beşiktaş
0: Beşiktaş.
1: doğru ya.
0: Sonra bir
1: Kimdeydi diyorum.
0: Liverpool yardımcı
1: Tekrardan
0: antrenörlüğünden
1: geldi
0: sonra
1: yani
0: tekrar
1: Feyenoord'un
0: buraya geldi.
1: başına.
0: 15-19 arasında buradaydı zaten. Sonra
1: Tabii.
0: bir ayrıldı buradan. Bir yere
1: Şampiyon
0: gitti
1: yaptı
0: ama.
1: Feyenoord'u.
0: Evet, bir yere gitti. Uzak bir yere gitti. Hatta garip bir yere gitti ama tam hatırlayamadım. Sonra Rangers, Beşiktaş derken Rangers'ta hatta bir final oynadı. Avrupa finali oynadı. Sonra Beşiktaş, Liverpool'da yardımcı antrenörlük derken tekrar Feyenoord'un başına geldi. Bakalım güzel. Bu bilgiyi de ilave olarak eklemiş olalım. Hollanda Ligi yine bu sezonda keyifli olacağa benziyor.
1: Çin'e gitmiş Guangzhou'ya.
0: Ha, garip bir
1: Rangers
0: yere
1: Beşiktaş.
0: gitti çünkü hatırlıyorum onu da. Evet,
1: Çok iyi
0: güzel.
1: başlamıştı Beşiktaş'la. Ama nasıl olduysa işler bir anda tersine döndü.
0: Evet, yani bazen bazı dokular, kimyalar tutmayabiliyor Efe abi, oluyor bu tarz şeyler. Ama Feyenoord'da bu sezon güzel şeyler yapabilir. Eğer istediği gibi güzel bir kadro kurarsa, hani güzelden kastım böyle bütün yıldızları toplasın değil ama hani böyle iyi bir ekip yakalarsa güzel işler yapacaktır. Bu sezon keyifli maçlarını izleriz Feyenoord'un diye düşünüyorum. Geçen sezon Van Persie saç baş yolduruyordu. Bakalım bu sezon inşallah daha güzel bir Feyenoord
1: Büyük
0: göreceğiz.
1: futbolcudan büyük teknik direktör olmaz savı Feyenoord'da da geçerli oldu.
0: Evet,
1: Hakan adam ne kötü
0: gerçekten
1: oynattı yani.
0: çok abi nelerini izledik hatırlarsan sen de, bir de bazen
1: Ay
0: radyo
1: ay ay.
0: saati bize de denk geliyordu. Canlısına giriyoruz. Israrlı gol bekliyoruz böyle garip garip. Vücut dili çok kötü. Bir türlü
1: Evet.
0: kovulmadı kovulmadı diyorduk. Sezon sonunu bekliyorlarmış. Teşekkür edip gönderdiler.
1: O da tabii
0: Olmadı.
1: şeyine artık yani Van Persie
0: İsmini.
1: olduğu için
0: Tabii.
1: ismine yönelik oldu onlar yani. O takdirde o performans Feyenoord gibi bir takımda pek sezon sonunda göremeyebilirdi ama evet Hollanda'da var öyle bir prensip. Doğrusu da
0: Tabii.
1: o sanki. Ama
0: Tabii.
1: gerçekten o kadronun hakkını hiç veremedi.
0: Hiç yani
1: Bakalım oğlu devam edecek mi Feyenoord'da?
0: eder. Oğlu devam eder de bakalım ya şey Sterling'i falan getirdiler geçen sezon. Ne acayip işler yapıldı var ya. Neyse bakalım bu sezon transferler nasıl sonuçlanacak göreceğiz. Gelenler, gidenler, sayı bari gitti mesela PSV neler, nasıl aksiyonlar alacak oraya göreceğiz. Keyifli bir Hollanda
1: Tabii.
0: sezonu olacak tabii ama bu sezon daha
1: Takımların çoğu şeye
0: çekişmeli geçer.
1: başladıkları için hazırlıklara başladılar. Yani Şampiyonlar Ligi birinci eleme şaka maka
0: Tabii.
1: hafta içi başlıyor. Avrupa
0: Tabii.
1: Ligi de
0: Dünya
1: Avrupa
0: Kupası
1: Ligi de.
0: bültenimizin arasına alacağız artık yavaş yavaş hafta içi. Efe abi Perşembe günü falan ben bültenden bir şeyler varsa
1: Tabii
0: konuşacağım.
1: canım bak. Çarşamba günü bir de güzel maçlar olabiliyor orada.
0: Tabii
1: Bak
0: tabii. Mesela bak Karabağ'ın maçı
1: Hayratlar.
0: var Perşembe günü.
1: Tabii.
0: Perşembe
1: Orada da ligini
0: Karabağ.
1: açmış takımlar büyük avantaj oluyor. Bak Kayrat oynuyor.
0: O dünya.
1: İşte Finlandiya devam ediyor. İsveç'e başladı. Yani onların takımları burada ciddi avantajlı olabiliyor. Ama Şampiyonlar Ligi birinci elemenin başlaması 2026-27 sezonunun başlaması anlamına geliyor.
0: Evet. Avrupa Ligi birinci eleme turuna bakıyorum Efe abi de Perşembe günü. Bak Karabağ var, Dinamo Kiev var, Şerif var, CSKA Sofya, Ferenc Varos, Hayduk Split. Yani bunlar aşina, yani kulak aşinalığımızın olduğu takımlar. Hiç böyle bilmediğimiz ekipler değiller.
1: Fenerbahçe ne zaman başlıyordu? İkinci turda mı başlıyor? Yanılmıyorsam ikinci turda başlıyor. Yani o
0: Galiba.

0: 15-22 Temmuz'da falan herhalde ilk maçını oynayacak.
1: Olabilir.
0: 22-21 Temmuz Salı. Çarşamba. Evet. 22 Temmuz Çarşamba. Gornik takımıyla oynayacak. Gornik Zabrze. Ne takımı bu ya? Polonya. Vallahi pek yani hiçbir fikrimin olmadığı bir takım ya, hiçbir. Değil mi? Hiçbir maçına denk gelmedim. Polonya Avrupa kupalarında falan da herhalde çok yer alan bir takım olmadığı için.
1: Orayı Rahmi daha iyi bilir. Polonya ligi. Rahmi sever. Yani, Polonya
0: takip ettiğimiz bir lig değil ama hiç Avrupa kupalarında uzun zamandır da yer almıyor herhalde. Aynen öyle. O yüzden dikkatimizden çıkmıyor. Yani Gornik deyince vallahi ne takım olduğunu bile şimdi bakınca gördüm. Çünkü Avrupa kupalarında falan hiç hemen hemen hiç yer almamış bir takım.
1: Evet.
0: Nasıl oldu? İkinci mi olmuş geçen sene? Üçüncü olmuş. Yok pardon. Geçen sene ikinci olmuş. Lech Poznan'dan sonra.
1: Evet. Yeni bir reklam aramız geldi Efe abi. Bir reklama gidelim. Son bölümde yine birlikteyiz.
0: Tamam.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
3: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
1: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri, yayınımızın son bölümünde sizlerle birlikteyiz. Efe abi, WhatsApp gruplarından Finlandiya Ligi'nden kupon beklendiğine yönelik istekler var. Bilgili olsun. Özür dileyerek de dinleyemedikleri radyoyu belirtmişler. Ben sana pası atmış olayım. Elçiye zeval olmaz.
0: Son bölümde aynı Lapland'a dönmüştü bulunduğum ortam. Neyse ki kumandayı bulup donmaktan kurtuldum yaz günü. sırtıma da vuruyor. Bir de kardeşim Can da reklam sürelerini düşük tutmuş. Bir şey bulana kadar oydu karın ağrım yani. Donuyordum vallahi yaz günü. Neyse ki bulduk. Şimdi Finlandiya'yı rahat rahat yorumlayabilirim.
1: Süper.
0: İşte esprisi bir yana. Vallahi Finlandiya'da dediğim gibi tam bulacağım. O sırada yayını da yarım yamalak dinliyorum. Kulaklıktan geliyor. Hop başlıyor diyor. Normalde bir 5 dakika süre olur. vallahi istiyorsan. Finlandiya'da dediğim gibi gollü bir fikstürler oluyor. Gollü maçların olduğu haftalara denk geldi. İlk maç 0-0. Yani Jaro Ilves 17'deki maç, hele bu maçta 0-0 gidiyorken gollere yönelebiliriz. Diğer iki maç az gol için uygun. Yani ilk etapta maç takımların böyle bir anda 17-18 kim kazanırı çok şey yapamadım. Böyle iki bir ön plana çıkan nazarımda bir takım pek yok. SJK'nın kazanma ihtimali yüksek ama oran veriyor mu? 1.54. az gollü bir SCK galibiyeti olabilir. 1 ve 3.5 alt, 1 ve 2.5 alt gibi. 17'deki Jaro Ilves maçına odaklanalım. 17'deki Jaro Ilves maçı günün gollü maçı olur. Onun dışında çok böyle belirgin bir şey dediğim bir maç yok bunların arasında. Biraz böyle daha çok ben Finlandiya'da bu Kuopion, işte Ilves, Inter Turku gibi Avrupa Kupası olan takımlara biraz daha dikkatli bakıyorum. Bir tek Ilves oynuyor maçını. Jaro Ilves'te goller, karşılıklı gollerle üste gidebilir o maç. Her türlü 1.5 üst, 3.5 üst, 2 yarı 1.5 üst gibi seçimler olabilir.
1: O zaman ben gruba iletiyorum. Jaro Ilves maçı gollü dediğini. Evet. Buna odaklanalım dediğini iletiyorum o zaman. Peki şöyle bir bakıyorum. Güzel bir bilgi geldi Efe abi. Hazır mısın?
0: Buyurun.
1: Fehmi Bey iyi yayınlar. Gornik'in sahibi Lukas Podolski.
0: Aa, doğru ya, tanıtımlarını yapıp duruyordu. Ben evet. De Allah Allah diyordum. Niye bizim Radyo Gol bu tanıtımları yapıyor? Meğerse Fenerbahçe ile eşleştiği için. Vallahi o kadar çok Dünya Kupası'na odaklandık ki. 3 maç, 1600 seçim. İnanın dün hatta yayında işte Fenerbahçe Ake ile anlaşmış. Bir an beynim durdu abi, yani hani o kadar transferden uzak kalmışım. Yani bir an Ake vallahi gelmedi gözümün önüne, aklıma yani. Burcan, o ya işte Ake Hollanda falan deyince. Tabii çok önemli bir transfer. Biraz gölgede kaldı Dünya Kupası'nın ama. Açık söylemek gerekirse Dünya Kupası'nın dışındaki futbol gündemiyle çok ilgilenmedim. Çünkü ilgilenmemize gerek yok. Bizim için faydalı bir durum yok orada. Çünkü biz maçlarla ilgili bilgiler topluyoruz ağırlıklı olarak.
1: Evet.
0: Ama evet, Podolski'nin sahip olduğu bir takımmış Gornik. Zaten herhalde Gornik'in öyle bir proje takımı olduğu da şimdi anlaşılabiliyor. Herhalde bir yatırım aldılar. Belki de hani Avrupa Kupalarında tecrübesi var mı yok mu? Yakın dönemde yok. Herhalde böyle bir Podolski ile beraber yükselişe geçmiş bir takım herhalde. Güzel bilgiymiş.
1: Evet. Ya Efe abi, o kadar güzel söyledin ki hani bu işte Ake transferi geldi, bir an durdum diye. Ya ben de işte atıyorum bir Göztepe transferi, atıyorum ligde işte Fenerbahçe Ake transferi ya da diğer takımların transferlerinde Dünya Kupası dışında da bir gündem olduğunu hatırlıyorum, biliyor musun? O kadar odaklanmışız. Yani ben kendi adıma o kadar kanalize olmuşum ki başka yerden haber gelince, aa evet ya, burada da hani bir hayat, bir futbol akışı vardı Dünya Kupası dışında da diye bir farkında, birden böyle bir farkına varıp kendime geliyorum. O konuda çok haklısın. Çok yoğunlaştık. Maç takip ediyoruz. Sürekli durmayan, bitmeyen, hani lig döneminde hafta sonu oynanıp maçlar, en azından bir pazartesi salı bir nefes alma durumu oluyordu. Bir soluklanma durumu oluyordu. Ancak Dünya Kupası'ndan stat devam ediyor durmaksızın ve iyi de gidiyoruz. Bakalım.
0: Evet, Gornik 10 sene önce birinci lige çıkmış. 2016-2017 sezonunda. Bir tane Avrupa Kupaları oynamış. Pek ikinci önleminden çıkamamış ama yani küçümsememek lazım böyle takımları.
1: Tabii.
0: Sezonunu erken açıyor. 25 Temmuz'da. O bir avantaj oluyor onlar adına. Ama tabii ki kağıt üzerinde Fenerbahçe'nin rahat geçmesi gereken bir tur.
1: Evet. Yani Fenerbahçe üzerinde söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın ama yani çok güzel bir şey söyledin. Ciddiye almakta, dikkate almakta her maçı fayda var. Geçmişte çeşitli takımlarımızın çeşitli hayal kırıklıkları, hüsranları oldu. Umarım kazasız belasız bir şekilde turu geçer Fenerbahçe. Tüm takımlarımız da Avrupa'da yollarına devam etsin ki şöyle bir iki takım, üç takım, dört takım yavaş yavaş artık şu aynen, ilk beşi, altıyı, ilk yediyi konuşalım. Efe abi, bu geçen sezon benim
0: ama bak Fenerbahçe bu sene bir şeyi doğru yaptı. Hep bu Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde yani böyle Hatta en kritik maçlardan önce en kritik bölge Fenerbahçe'nin hep eksik kalırdı. Ya bir kalecisiz çıkmak durumunda kalırdı ya bir forveti. Sanki bu sefer baksana daha maçın başlamasına maça 22 Temmuz neredeyse 2-3 hafta var. En önemli bölgelerine, en eksik bölgelerine takviyeleri yaptı Fenerbahçe. Muriç, işte Ake. Dolayısıyla bu bence geçmiş dönemlerden biraz ders alındığını gösteriyor ve işte beğen beğenme, Aziz Yıldırım da böyle bir başkan. Yani ben beğenmeyen tarafında olduğum için beğen beğenme diyorum. Böyle bir figürün hala hani şey olmasına, yani ben inanamıyorum yani hala aynı döneme geri döndüğümüzü. Ama işte Aziz Yıldırım'ın da böyle bir başarısı var. Transfer konusunda hiç öyle bu konunun uzmanı. Yani tak tak en önemli şeylerden evvel işi bitirdi. Takımı en azından bak şuradaki maça bütün problemlerinden arınmış biçimde tam takım çıkacak Fenerbahçe.
1: Evet, sizin iç meseleniz olduğu için ben çok yorum yapmak istemiyorum Efe abi. Ama tüm takımlarımıza başarılar dilerim. Çünkü dediğim gibi bak geçen sene Mayıs ayı, yani bütün liglere şöyle bir liglerin son haftasını konuşuyoruz. 10. takım konferansa gidiyor mu gitmiyor mu diye konuştuğumuz ligler vardı. Ya ben içten içe çok üzülüyordum. 7. takım gidecek mi? 8. takım gidecek mi? Biz de ilk 5'te bitireceğiz diye büyük bir telaş ve panik var. Daha sonrasında bir hırçınlığa da dönüşüyor tabii bu. Yani bizim bunlardan sıyrılmamız lazım. Bizim ligimizin de ilk 6'nın, ilk 7'nin net olarak Avrupa'ya gittiği dönemleri getirmemiz lazım. Bu ülke futboluna da futbol ekonomisine çok iyi gelecek şeylerden bir tanesi. Vallahi darısı başımıza diyelim. Umarım güzellikler gelsin Türk futboluna.
0: Aynen öyle yani, Şampiyonlar Ligi çok çok önemli. Şampiyonlar Ligi bambaşka bir kulvar. Takımlara her açıdan çok büyük güç katıyor. Yıllardır da uzağında kalmış durumda Fenerbahçe. Tabii bu kadar ön eleme oynamak, kaç 2-3 playoff, 3 tur mu geçmen gerekiyor? Yani bayağı işi kolay değil ama bu turlar artık en azından belli ki en azından önemli maçlar öncesinde Fenerbahçe kadro anlamında çok daha hazır olacak. Zaten yani mevcut kadro da öyle, geçen seneki kadro ciddi bir kadroydu yani. Hala ciddi bir kadro, onun üzerine takviyeler. Umutlandırıyor tabii ki, Şampiyonlar Ligi'nde en azından playofflara kadar zorlayacak gibi gözüküyor tabii. Sonrasında kim çıkıyor, ne oluyor, ne bitiyor bilinmez ama birinci eleme devam eder yani burada. İkinci, evet. Üç. Evet, çok uzak değil yani. Bu sene inşallah iki takımla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde oluruz.
1: İnşallah. İnşallah Efe abi. Bakalım. Peki Fransa-Paraguay, bir skor tahmini alayım senden.
0: 4-1.
1: 4-1 tercihin geldi.
0: 1-4 peki, yani. Peki. AB takımı olarak Fransa, evet, kazanır. Evet.
1: Bizim 1-0-2 platformunun algoritması 1-3, bilgisayar 0-3, Zlatna 0-2 demiş bu maçla alakalı. Tahtalarda da şöyle bir baktığımız zaman bu maç nasıl yorumlandı diye, Paraguay-Fransa maçı Türkiye tahtasına 4. sıradan girmiş. Fransa 19 şut olarak 4. sırada.
0: O da ilginçmiş gerçekten.
1: Evet, gerçekten ben böyle bir tercihi Türkiye tahtasında hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun hiç şut? 19 şut, Fransa şutu.
0: Yani şutu dikkat etmedim ama bir iki kere tabloda faulleri gördüm ilk 3'te falan. Yani o da ilgimi çekmişti. Hatta böyle günlük bahislerde fauller falan dikkatimi çekmişti. Ama işte gerçekten bu alternatif bahislerin ne kadar popüler olduğunu bir kere daha görebiliyoruz. Genelde ülkemizde 1-0-2 alt üst oynanırdı. Şimdi şutların buraya gelmesi gerçekten oyuncuların da bu bahisleri çok benimsediğini ve fayda sağladıklarını görüyoruz.
1: Evet, gerçekten öyle Efe abi. Yine bu maç 5. sırada karşılıklı gol var olarak girmiş Türkiye tahtasında. 6. sırada da 2,5

0: üst seçeneğini görüyorum. 10. sırada da ilk yarı Fransa kazanır tercihi var. Asya tahtasına geldiğim zaman 3. sırada Fransa 2 gol atar. 4. sırada toplam gol 2,5 üst seçenekleri listede. Balkan tahtasında 4. sırada maç sonu 2, 5. sırada karşılıklı gol var. 6. sırada 2,5 alt seçeneğe girmiş.
1: Bir ne Balkan tahtasında?
0: Fas galibiydi.
1: Oo. Dün neydi? Dün
0: Dün
1: kazandıysa 2 gündür sekiyordu çünkü.
0: bir saniye bakmam lazım. Dün neydi? Balkan'ın birinci sırası. Mısır 2,5 alt.
1: Vay be gelmiş.
0: Evet. Vallahi.
1: 2,5-6 Fas. Fas kazanır ya, evet tabii Fas ya Kanada ev sahibi avantajıyla buralara kadar geldi ama Fas çok daha ne yaptığını bilen bir takım yani. Kanada gol atar ama turu geçemez bence. Kanada renk katar. Kanada'nın oyun anlayışı da Fas'ın işine yarar diye düşünüyorum. Fas'ın
0: Şimdi dün
1: karşısında Paraguay, Avustralya gibi bir takım olsa Fas daha çok zorlanırdı. Ama Paraguay, Kanada'yı daha rahat geçecek bence.
0: Burcu'nun kurduğu mantıkla ilerleyip bir birden iki acaba görür müyüz Efe abi?
1: Görebiliriz.
0: Birden iki hani Fransa. Beni de her iki yarıda da gol olur seçeneğinden korkutan tek detay bu. 1'den 2 28 oranı var Paraguay Fransa maçında. Yani 1'den 2 olmazsa muhtemelen Fransa 2 yarıda da gol atar şeyini görürüz.
1: Kanada
0: Seçeceğini
1: maçında
0: görürüz.
1: birden iki. Kanada maçında da sıcak sıcağım. Fas geriden gelip kazanır şeklinde
0: Evet.
1: olabilir.
0: O da olabilir. Fas geriden gelir kazanır. O da, ya şimdi ev sahibi olduğu için Kanada ilk yarı önde bitirirse tribünle birlikte hani ev sahibi ekiplerden döndürebilir mi Fas orayı? Orada emin olamadım. Bakalım. Peki 10. sırada da ilk yarı Fransa galibiyeti var. Balkan tahtasında. ABD tahtasına geldiğimiz zaman Fransa galibiyetine 703 milyon dolar yatırılmış 4. sırada. İlk yarı Fransa galibiyeti 5. sırada 657 milyon dolar. 6. sırada da toplam 8,5 korner üst 611 milyon dolar yatırılmış. Avrupa tahtasında Fransa 4. sırada galibiyeti 457 milyon euro. 2,5 üst 378 milyon euro. Fransa 2 gol atar. Yani deplasman 1,5 üst 352 milyon
1: O da
0: euro.
1: çok net bir seçim bence yani.
0: Tabii. Baktığımız zaman
1: Son
0: yani.
1: 17 resmi maçın 16'sında en az 2 gol attı Fransa.
0: Tabii.
1: Ama her iki
0: Doğru.
1: yarıda Fransa golü daha mantıklı tabii ki. Seninkisi 2 golden daha da yüksek veriyor.
0: 1,70 evet. O yönden kıymetli. İngiliz tahtasının birinci sırasında Fransa deplasman 1,5 üst var. Yine Fransa galibiyeti 4. sırada. 5. sıra 2,5 üst. 6. sırada da karşılıklı gol yok. 7. sırada ilk yarı 4,5 korner üst seçenekleri listede kendisine yer bulmuş. Efe abi bu şekilde tahtalar. Bakalım keyifli bir akşam olacak gibi maçlar kaynaklı güzel maçlar var. Özellikle Kanada Fas maçını sabırsızlıkla bekliyorum.
1: Evet, erken saatte olan maç o 20'de. 20 maçları bana uğurlu geliyor valla. O
0: Oo, daim
1: yüzden
0: olsun.
1: burada Kanada Fas. Bakalım ikinci yarı daha fazla gol olur seçimi. David'in kafayla bir isabetli şutu. David'in kafayla bir isabetli şutu olursa yer yerinden oynar gruplarda diye düşünüyorum.
0: Ben şimdiden öngörüyorum onu bak. Ya hatta ilk
1: Çok
0: daha
1: oynayan
0: orta
1: olacağına eminim. Dikkat. Yani yine de uyarayım ben tabii ki. David öyle her dakika kafayla şut atan bir oyuncu değil ama. olursa çok güzel ya, olacak.
0: Ortalığa geldiğinde böyle vur diye bir sesi şimdiden senin kulaklarında çınlamaya başladı.
1: Kornerden vuracak hem de kafa şutunu diye düşünüyorum.
0: Oo, bakalım. Bakalım Efe abi. Abi sona geldik. Yine programın sonundayız. Varsa son sözlerini alayım senden.
1: Herkese bol şans. Güzel bir akşam diliyorum herkese. Yarın da maçlar devam ediyor olacak. Umarım sıkmamışızdır. İki maç. Tüm detaylarıyla konuştuk ama tabii bazen tekrarladık da bilgileri. Yapacak bir şey yok. Az maç, öz maç. Çok alternatif. Teşekkür ederim sana da Fehmi.
0: Abi ben teşekkür ederim. Sayende çok keyifli bir program oldu. Her zamanki gibi çok keyif aldığım bir program. Umarım radyo dinleyenleri de aynı fikirdedir. Kupon şansınızın yanınızda olduğu keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la kazandıran saatler sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Rakiplerimizi tanıyalım. Midtjylland. Danimarka futbolunun son 20 yılına damga vuran ve modern futbol yönetimi denildiğinde akla ilk gelen yapılardan biri olan Midtjylland, 1999 yılında yani nispeten çok yakın bir tarihte Danimarka'nın Billund bölgesindeki iki yerel kulübün birleşmesiyle oluştu. Kısa süre içerisinde mütevazı bir taşra takımı olmaktan çıkıp Danimarka Süper Ligası'nın en dominant güçlerinden birine dönüştü. Kulübün temel felsefesi tamamen veri analitiği, geniş gözlemci ağları ve kusursuz işleyen bir altyapı akademisi üzerine kurulu. Danimarka temsilcisinin tarih sayfalarına ve başarılarına göz attığımızda bu vizyoner yapının meyvelerini hızla topladıklarını görüyoruz. Midtjylland kısa tarihine rağmen müzesine 4 Danimarka Süper Liga şampiyonluğu sığdırmayı başardı. Bununla birlikte Danimarka Kupası'nda da şampiyonluklar yaşayan ekip her yıl istikrarlı olarak Avrupa arenasında boy gösteren, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarında adından sıkça söz ettiren bir kulüp hüviyetine sahip. Maçlarını Herning şehrinde bulunan 11 bin küsur kapasiteli MCH Arena'da oynayan Midtjylland, siyah ve kırmızı renklere sahip. İç sahada kuzey disipliniyle birleşen organize ve modern bir tribün atmosferi oluşturuyorlar. Takımın teknik direktörlük koltuğunda Mike Thulberg oturuyor. Thulberg yönetimindeki Midtjylland tam anlamıyla modern İskandinav futbol ekolünü sahaya yansıtıyor. Fizik gücü yüksek, atletizm kalitesi üst seviyede olan kadro, sahada yüksek pres uygulayan, çok koşan ve oyun disiplininden 90 dakika boyunca kopmayan bir oyun karakterine sahip. Takımın kadro yapısına bakıldığında ise küresel bir yetenek havuzundan beslendikleri hemen dikkat çekiyor. Savunmada Hırvatistan milli takımından Martin Erlik ve Danimarkalı tecrübeli stoper Mats Beş Sorensen gibi isimler öne çıkarken orta sahada Philip Billing gibi güçlü profiller dikkat çekiyor. Hücum hattında ise Şileli genç yetenek Dario Osorio, Güney Koreli golcü Cho Jae-sung ve Gineli Franculino Ju gibi atletik, dikine oynayabilen ve uluslararası tecrübeye sahip isimler yer alıyor. Ve gelelim bu kulübü bizler için çok daha tanıdık ve özel kılan o büyük detaya. Midtjylland kadrosunun en büyük yıldızlarından, hücumun en yaratıcı ve en tehlikeli parçalarından biri, Türk futbolunun yükselen değeri Doğuhan Aral Şimşir. Kulübün kendi akademisinden yetişen Danimarka altyapı liglerinde rekorlar kırdıktan sonra as takıma yükselen 24 yaşındaki milli oyuncumuz günümüzde takımın 58 numaralı formasıyla sol kanatta ve hücum hattında görev yapıyor. Gösterdiği performansla Danimarka Süper Ligası'nda yılın oyuncusu ödülüne layık görülen ve şampiyonluklarda doğrudan pay sahibi olan Aral Şimşir, yüksek top tekniği, birebir de adam eksiltme becerisi ve ceza sahası dışından attığı etkili şutlarla Midtjylland hücum organizasyonlarının merkezinde yer alan en değerli isim konumunda.
4: Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Reklam bitti.
7: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Rakiplerimizi tanıyalım. Gornik Zabrze. Polonya futbolunun en köklü ve en karakteristik temsilcilerinden biri olan Gornik Zabrze, isminden renklerine, kuruluş hikayesinden tribün kültürüne kadar tam bir işçi sınıfı kulübüdür. Kulübün isminde yer alan Gornik kelimesi, Polonya dilinde kelime anlamı olarak madenci demektir. 1948 yılında Polonya'nın en büyük ağır sanayi, kömür ve madencilik merkezlerinden biri olan Zabrze şehrinde kurulan bu kulüp, bölgedeki irili ufaklı birkaç işçi kulübünün birleşmesiyle filizlendi. Bu nedenle kulübün genlerinde ve armasında madenciliğin getirdiği o sert, pes etmeyen ve mücadeleci kimlik yer alıyor. Kulübün tarih sayfalarına bakıldığında Polonya futbolunun en parlak ve en dominant dönemlerinden birine imza attıklarını görüyoruz. Gornik Zabrze'nin müzesinde tam 14 Polonya Lig şampiyonluğu bulunmakta. Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda Polonya futboluna kelimenin tam anlamıyla ambargo koymuşlar. Bununla da kalmayıp Polonya futbol tarihinde bir Avrupa Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren ilk ve tek takım unvanını hala ellerinde bulunduruyorlar. 1970 yılında o dönemki adıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda İngiliz devi Manchester City ile finalde karşılaşmış ve kupayı kıl payı kaçırmışlardır. Bu yönüyle Gornik, her ne kadar yakın geçmişte o eski şaşalı günlerinden uzak bir görüntü sergilemiş olsa da Polonya'nın en büyük futbol çınarlarından biri olma özelliğini korumakta. Bu günlerde kulübün teknik direktörlük koltuğunda Slovak çalıştırıcı Mihal Gasparik oturuyor. Gasparik'in yönetimindeki Gornik Zabrze, Polonya futbol ekolünün fiziksel güce, yoğun ikili mücadelelere ve yüksek atletizm kalitesine dayalı oyun karakterini sahaya yansıtan bir takım görünümünde. Maçlarını 24 bin kapasiteli Ernest Pohl Stadyumunda oynayan ekip, özellikle iç sahada madenci köklerinden gelen oldukça ateşli ve baskılı bir taraftar desteğine sahip. Kulübün renkleri olan beyaz, mavi ve kırmızı, tribünlerdeki o endüstriyel futbol öncesi dönemin samimi ve sert atmosferini günümüzde taşımaya devam ediyor. Takımın mevcut kadrosuna ve saha içi yapısına göz attığımızda ise fiziksel teması seven, orta sahada dirençli ve geçiş hücumlarında tempo yapabilen Polonyalı oyuncularla yabancı isimlerin birleşimi bir rotasyon tercih ediliyor. Takımın savunma hattında 33 yaşındaki deneyimli stoper Rafal Janicki ile birlikte Slovenya milli takımından da tanınan tecrübeli sol bek Erik Janza gibi isimler omurgayı oluşturuyor. Hücum hatlarında ise atletik ve dikine oynayan profiller ön plana çıkıyor. Kulübü günümüzde futbol dünyasının en sıra dışı ve en çok konuşulan yapılarından biri haline getiren esas detay ise yönetim ve sahiplik koltuğunda gizli. Dünya futbolunun önemli bir ismi, Alman milli takımının efsanesi ve bir dönem ülkemizde Galatasaray formasıyla da izlediğimiz efsane sol ayağı Lukas Podolski. Bu kulübün sadece eski bir oyuncusu değil, aynı zamanda resmi olarak çoğunluk hissedarı ve sahibi. Zabrze yakınlarında doğan ve çocukluğundan beri bu kulübe büyük bir aidiyet besleyen Podolski, geçtiğimiz dönemde kulübün %86'lık hissesini belediyeden satın alarak Gornik Zabrze'nin yeni patronu oldu.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.
8: Ha,
6: Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarınızınız tabii ki. Sizler için bugün çok özel bir program tasarladık ama her şeyden önce bir yayın hattımızı hatırlatalım. 0212-273-1010'dan bizlere ulaşabilir. Mesajlarınızı aktarabilirsiniz, fikirlerinizi aktarabilirsiniz. Onun dışında yorumlarınızı da bekleriz, eleştirilerinizi, linçlerinizi de bekleriz. Her türlü bütün dinleyicilerimize kapımız açık, onu da bildirmiş olalım. Tabii ki bugünkü konseptimiz Dünya Kupası hakkında olacak. Malumunuz son 32 turunun tüm eşleşmeleri noktalandı. Biraz onların üzerinden konuşuruz. Biraz son 32 turundaki eşleşmelerdeki gördüğüm bazı detayları aktarırım. Yani 16 maçın yaklaşık herhalde 12-13 tanesini izledim. Kaçırdığım 3-4 tane maç var. Bilmediğim maçlar var. Tabii ki Dünya Kupası'nda toplam 104 müsabaka olduğunu hatırlatmakla beraber herhalde turnuvanın sonunda böyle bir 75-80 maç izleyecek kıvama gelirim diye düşünüyorum. Ama tabii ki benim de yetişemediğim birçok karşılaşma var. Mesela dünkü Kolombiya maçını izlemedim. Özetini daha izlemedim, onu da söyleyeyim baştan. O yüzden mesela bazı yerleri yorumlarken esasa telefon bağlantılarımıza topu atacağım. Bugün ilk böyle yaklaşık bir 40 dakika beraber keyifli bir sohbet planladım sizler adına. Tabii biraz da rol çalacağız. Hem Efe abiden hem Fehmi abiden birazcık iddia tahmininde de bulunuruz. Tabii ki onlar kadar uzman değilim ama naçizane bizim de 3-5 fikrimiz var diyelim. Dileyenler tabii ki Fanatik Gazetesi'nden de benim yazıları takip edebilirler. Bunu da aktarmış olalım. Ben Can Genç. Bugün tabii ki çeşitli konuklarımız olacak. Onları da hatırlatalım önce ve selamlarımız da var, onu da söyleyelim. Hatta bir Burak Özmen'e bir selamımızı söyleyelim. Haftaya bir Beşiktaş bağlantımızda da hatta belki Dünya Kupası içeriklerinde de Burak da bizlere katılır. Burak'a da kucak dolusu sevgiler demek istiyorum. İlk 40 dakikanın ardından Metin Pala'yla bir bağlantı gerçekleştireceğiz ki Metin Pala da zaten zaman zaman Beşiktaş maçlarında, zaman zaman da bu tarz Dünya Kupası Şampiyonlar Ligi gibi içeriklerde bizlere ara sıra yorum yapan bir arkadaşımız. Sağ olsun, onun da katkıları kıymetli ve programın son bölümünde Arda Zinadaroğlu'yla bağlantı gerçekleştireceğiz. Arda da zaten benim meslektaşım ama daha çok dijital platformlarda ve çok önemli kanallarda zaman zaman YouTube'da yorumlar yapan, spor üzerine içerikler de yapan diyelim. Hani sadece spor değil işi ama çok değerli bilgileri olan bir Galatasaray Kongre üyesi. Kendisiyle de genelde bağlantılarımızı Radyo Gol'de Galatasaray'ın esasında bir başkanlık süreci olsun veyahut da maçlarından sonra bir analiz bağlantısı yaptığımız bir arkadaşımız ki o da Dünya Kupası'yla yatıp kalkıyor. Onunla da bayağı bir sohbet edeceğiz gibi gözüküyor yayının son bölümüne doğru. Tabii ki sadece benim tahminler değil, hem Metin'in hem Arda'nın da tahminleri sizlere aktaracağız. Ama tabii ki olup biteni de konuşacağız. Turnuvanın enlerini konuşacağız. En iyi kadroyu belki bir beraber yaparız. Biraz lince orada yeriz. Onun haricinde tabii ki gördüğüm detayları, son 32 turu, hatta belki grup etabından da bazı şeylerden bahsederiz. Çünkü 32 turundaki bazı takımların belki 32 turu maçını izlemedim ama grupta en az bir maçını izledim. Yani her takımı en azından bir kere izledim. Öyle söylemiş olabilirim. Şöyle önümdeki 32 turu tablosunu açıyorum ki mesela Güney Afrika Kanada maçı karşımıza çıkıyor. Mesela benim izlemediğim bir müsabakaydı bu ama şöyle söyleyebilirim. Bir kere Güney Afrika gruptan çıkarak zaten en büyük sürprizi yaptı. Yani bir Meksika maçı oynamışlardı turnuvanın açılış maçında. Belki izleyenler hatırlayacaklardır. Yani bu takımdan daha kötü bir takım izlediğimizi hatırlamıyorum gibi herkes yorumlar yapıyordu. Lakin yani herkesi bayağı bir şaşırttılar. Yani kadroda bildiğim benim daha evvelinden hiçbir isim yoktu. Yani normal şartlarda tanırım veyahut da bir yerde denk gelmişimdir ama bir Lyle Foster'ı biliyordum Premier Lig'den, forvet oyuncusu ki o da zaten Kanada maçında forma giymedi. Onu da söylemiş olalım. Burak da diyor 10 geçe mi başlıyor? Yok yok, 7 geçe başladık da tabii 5 dakika olmuştur herhalde. Neyse, Burak konuşacağız o konuları sonra. Şimdi şöyle, ya tabii ki Güney Afrika ile başladım birazcık yorumlamaya çünkü Kanada ile devam edeceğim ama Güney Afrika'yı ben hakikaten hiç beğenmedim. Ama yaptıkları iş çok enteresan bir işti. Yani bu kadar aslında seviyesi düşük bir takım olarak gözüken bir takımın turnuvanın diğer grup maçlarında üzerine koyması. Onun üzerine de tabii ki son 16 turunda da Kanada'ya karşı en azından direnmesi bence çok değerliydi. Yani maçın gidişatının sonrasından özetini izlemiştim. Ya şöyle bir gözlemim oldu ki birçok kişiyle de konuştum maç hakkında. Abi yani 90 dakika boyunca o kadar kısır bir maç izledik ki dedi konuştuğum bütün dostlarım, arkadaşlarım. Yani abi iyi ki izlemedin dedi. Öyle bir karşılaşmaymış ki Estakio da Kanada adına golü atmıştı 90. dakikada ve Kanada'yı son 16 turuna adına yazdırmıştı. Yani Kanada takımında şöyle bir gözlemim var. Yani Güney Afrika'da çok bir gözlemim yok çünkü zaten bir maçını izledim Güney Afrika'nın ama yani genel olarak ben çok beğenmemiştim. Mutlaka üstüne koymuşlardır ki gruptan çıkmaları için zaten o performansın asla yeterli olmayacağını vurguluyorduk hepimiz. Ama beni pozitif anlamda şaşırtan bir takımdı Güney Afrika. Sonrasında yani Kanada tarafıyla ilgili de şunu söylemek lazım. Ya bir kere gerçekten futbol oynamayı isteyen bir takım olduğunu söyleyelim Kanada'nın. Jesse March zaten öyle bir ekolden gelen bir adam ki Jesse March'ı zaten çok güzel yorumladı Femme abi de Efe abi de. Yani Red Bull ekolünden gelen ve çok fazla pozisyon üretme meyilli takımlar bize izleten bir teknik adamdan bahsediyoruz. Yani Kanada'yı izlediğim maçlarda özellikle bu turnuvada çok yüksek performans beklediğim Buchanan, Tyone Buchanan'ın çok beğenmediğimi söyleyeyim. Yani normal şartlarda çok daha verimli bir oyuncu olduğunu yorumlarım ama kendisini pek beğenmedim. Kaleci bence iyi bir turnuva geçiriyor. Krepu ya da bilmiyorum tam telaffuzunu ama Maxim Krepu diyelim. İyi bir performans geçirdiğini söyleyebilirim Kanada adına turnuvada. Orta sahada zaten Estakio son maçın kahramanıydı ama genel olarak hakikaten fena bir turnuva geçirmediğini söyleyelim. Jonathan David ve tabii ki Kyle Larin iyi bir turnuva geçirdiğini söyleyebiliriz. Hull City'de oynayan sol kenar oyuncusu Miller'ı beğenmiştim ben oynadığı maçlarda. Yani izlediğim kadarıyla çünkü Kanada'nın her maçını 90 dakika izlemedim ama Kanada'yı nispeten çok daha fazla izledim Güney Afrika'ya göre. Ve hani genel olarak Kanada'nın buraya gelmesini de sürpriz olarak yorumlamıyorum. Hem ev sahibi avantajından da kaynaklı olarak gruptaki 3 maçı da kendi sahasında oynadı. Yani kendi ülkesinde oynadı dersek daha doğru olacaktır. Son 16 turunda eğer grubu Kanada lider bitirseydi zaten Kanada'da oynayacaktı. Ancak grubu ikinci bitirdiği için Los Angeles'ta SoFi Stadyumunda oynadı ve orada da en azından 90. dakikada da olsa kazanmayı bildi Kanada. Yani ilk eşleşme 32 turunda bu şekildeydi ki şöyle gitmeye planlıyorum ilk 45 dakikalık blokta. Yani 32 turunun iki eşleşmesini konuşup üzerine eşleşecek takımların son 16 turunun tahmini olarak giderek bu tarz bir içerik sizlere tasarladığımı söylemiş olayım ki önümdeki akıllı ekrana bir kez daha bakıyorum ki Hollanda-Fas maçını yorumlayacağım. Yani Hollanda-Fas maçı benim beklediğim gibi oldu. Birçok kişinin aksine yani birçok kişi Hollanda'nın turu geçeceğini düşünüyordu ama ben Fas'tan yanaydı benim düşüncem. Yani Fas zaten son turnuvada yarı final yaptı aslında. Çok da sürpriz bir şey söylemiyorum. Ama bir kere korkunç bir hakem yönetimi. Sampaio bence turnuvanın en kötü hakemlerinden bir tanesi. Gerçekten yani turnuvada çok çok iyi hakem performansları izlememizin yanı sıra bence çok da vasat altı hakem performansları da gördük. Ya bu maçta izinde söylemiyorum ama genel olarak turnuvada Sampaio'nun yönettiği maçlarda ciddi arıza olduğunu söyleyebilirim. Belli başlı kararların son derece belirsiz olduğunu söyleyebilirim. Ki Hollanda adına zaten yani Cody Gakpo'nun özel durumu sebebiyle bu maçta hadi gol bile attı. Oynaması bile beklenmiyordu ama Gakpo endeksli bir takım olduğunu söyleyeyim. Hücum attığında özellikle. Yani Gakpo'yu çıkardığınız zaman denklemde Hollanda hücumunun çok da verimli çalışmadığını söylemek lazım. Yani onun haricinde tabii ki takıma baktığımız zaman çok değerli isimler var ki yani bir kere zaten Kaptan Van Dijk gibi bir isim var. Bir anda tabii ki bir diziye atıfta bulunmuş gibi oldum Kaptan Van Dijk deyince ama neyse bu diziyi severlerde de güzel bir an olmuştur. Yani şöyle söyleyeyim. Hollanda'nın grubunda bir kere Japonya maçını takip etmiştim ki gerçekten muazzam bir futbol maçıydı. Yani herkesi izleyen zaten katılacaklardır ama izleyenler 2-2 biten karşılaşma hakikaten çok çok iyi bir karşılaşmaydı. Daha sonrasında İsveç karşısında 5-1 ile Hollanda acaba böyle bir yarı final yapar mı sesleri yükselmeye başlamıştı. Tunus maçında da zaten galibiyet gelmişti ki 7 puan toplayan Hollanda da esasında istediği puanı toplayarak gruptan çıkmayı başarmıştı ve Fas'la eşleşmişti ama Fas çok sert bir takım ve yani gerçekten Yani bu turnuvada da ileriye gidebilecek takımlardan bir tanesi olarak gözüküyor. Tabii yolda Fransa ile karşılaşma durumu var. Fransa Paraguay eşleşmesinin galibiyle karşılaşma durumu var Fas'ın. Ki Fas adına da tabii ki muhteşem bir turnuva geçiren Saibari'yi konuşmadan edemeyiz. Yani zaten Bayern Münih'e 55 milyon euroya transfer yaptı oyuncu. Yani gerçekten çok beğendim ben Fas'ı, izlediğim oyunu. Ve 6 numarada Bouyabi turnuvanın en iyi oyuncularından bir tanesi olarak gözüktü. Hatta Fatih Tekke'nin bir tane açıklaması var. Fatih Tekke diyor ki Bouyabi hakkında, şöyle bakıyorum, bir mesajımız gelmiş. Onu konuyla alakalı değil. Onu şey yapacağız. Ya Bouyabi'den bahsediyorum, orta alandaki faslı oyuncu. 6 numarada Fatih Tekke şu şekilde demişti. Yani oyuncuyu çok beğendiğini ifade etmişti. Bir anda 50 milyon euro gibi bir bedeli olduğunu öğrenince de ileride bakarız şeklinde çok tatlı bir açıklaması vardı. Fatih Tekke'ye de buradan sevgilerimizi iletelim, Trabzonspor teknik direktörüne. Yani genel olarak Fas'ta tabii ki Hakimi'yi de konuşmamız lazım. Kaleci Bono bambaşka bir seviyede ki seri penaltı atışlarında, seriye penaltı vuruşlarında diyelim, bizleri düzelten bazı dinleyicilerimiz var, onlara da buradan selam olsun. Yani o penaltı kurtarırken normal şartlarda kaleciler köşe seçleyip atlıyorlar ama böyle Bono'nun koşarak yan direklere doğru gidip kurtardığı penaltılar çok gündem oldu. Yani hakikaten enteresan, hatta Bono kuralı diye bir kuralının getirilmesi de gündeme geldi bunun vesilesiyle beraber. Yani oyuncunun penaltıda yaptığı, kurtardığı şey avantaj sağladığına yönelik bunun önüne geçilme kuralı konuşuluyor ama şu anda nihai olarak bu şekilde bir penaltı kurtarılabiliyor. Bu legal ve bu oyun kuralları içerisine serbest olarak dikkat çekiyor. Hakikaten bir izlemenizi öneririm bu arada. Görmeyen birçok dinleyicimiz vardır. Bono'nun penaltı kurtarışının stilini diyelim. Daha doğru bir Türkçe olacak. Gerçekten o garip bir andı. Ben de bayağı şaşırmıştım gördüğüm anda pozisyonu. Yani Fas tarafını biraz daha konuşmak isterim ki yani gerçekten kolektif oynayan bir takım. Çok da iyi bir kadrosu var. Yani Brahim Diaz'ı düşünün, daha konuşmadık ki yani Brahim Diaz da sağ yarım dairede işte bu Arda Güler'in etkili olduğu, zaman zaman işte zamanda Fenerbahçe'de İrfan'ın etkili olduğu ya veyahut da takımları düşünün, Raşit Gezal'ın etkili olduğu o sağ yarım dairede sol ayaklı oyuncu. İşte Yunus Akgün'ün zaman zaman etkili olduğu diyelim. Çünkü Yunus Akgün birçok mevkide oynadığı için hani genelde sağ ön diye sadece kodlamıyoruz oyuncuyu. O yüzden bu tarz bölgelerde etkili olan bir oyuncu ve takımı da bayağı rahatlatıyor en azından. Merkezde de konumlayabiliyor Fason'u ama daha çok sağ yarım dairede gördük turnuva boyunca Brahim Diaz'ı. Yani Fas'ın uzun yıllar bu jenerasyonuyla beraber bence üzerine koya koya gitmesini ben bekliyorum. Bu sürpriz değil. Yani zaten bağıra bağıra Fas geliyordu yani. Ki Hollanda karşısında hala da favori olmamalarına ben şaşırıyordum. Birçok kişi Hollanda dedi. Birçok da Fas diyen de vardı bu arada. Ama gerçekten çok şaşırmadım Fas'ın elemesine, öyle söyleyeyim. Yani isim olarak tabii ki Hollanda'nın marka değeri olarak şu anda bile çok daha güçlü bir ülke hüviyetinde. Futbol anlamında söylüyorum bunu. Ama Fas'ta büyük bir işe imza attı. Fas-Kanada maçı var. Yani Fas-Kanada karşılaşmasında son 16 tur maçlarını da biraz değerlendirmek istiyorum. Çünkü yani bu eşleşme, Fas-Kanada eşleşmesi bugün saat 20'de oynanacak. Ya ben açıkçası Kanada'nın zaten ya belli bir yere kadar geldiğini, yani Fas'ın da buradan sonra artık bir hata yapacağını düşünmüyorum. Houston'da oynanacak karşılaşma bu arada. Amerika'da oynanacak. Ki yani iki takımın da kadrolarına bakılınca tabii ki Kanada'da bir iki tane önemli isim dikkat çekiyor. Yani Jonathan David, Alphonso Davies gibi isimler dikkat çekiyor. Yani Alphonso Davies de hala eski Alphonso Davies mi çok tartışılır. Ama yani yine de ben oyunu baştan sona Fas'ın domine edeceğini düşünüyorum. Zaman zaman Kanada'nın topla beraber iyi işler yaptığını biliyoruz. Yani karşı alana oyunu yıkma konusunda da çok zorlanan bir takım değil Kanada. Ama yani Fas'ın istediği ritimde karşılaşma gidecektir. Çünkü şöyle yorumluyorum. Yani Brezilya karşısında bile ilk 25 dakikasını hatırlayalım Brezilya-Fas karşılaşmasının. Yani Fas öyle bir futbol oynamıştı ki sanki formalar ters gibiydi. Yani ters formayı giymiş bir takım görmüştük. Yani sanki Brezilya gibi oynadı Fas. Brezilya'nın oynaması gereken gibi oynamıştı Fas. Ve yani turnuvanın genelinde de yani bütün maçlarda yani maçın ritmini belirleyen taraf oldu. Bu bence çok çok değerli bir iş Fas adına. Bu karşılaşmada da yani Kanada'nın bir ev sahibi avantajının da olmadığını söylediğimiz bu ortamda da ben Fas'ın kazanacağını düşünüyorum. Yani normal sürede hatta kazanacağını düşünüyorum. Böyle şey bir karşılaşma olmaz gibi. İşte Fas çok zorlandı ya da işte Kanada bir yere kadar çok zorladı. Maçı en azından uzatmaya taşıdı gibi de bir karşılaşma beklemiyorum. Yani Fas'ın kazanacağı bir senaryo olacaktır. Tabii iddia anlamında Efe abi ve Fehmi abi çok güzel değerlendirdiler. O yüzden yani çeşitli bahisin ince seçeneklerine değinmeyeceğim ama burada benim tercihim biraz daha Fas'tan yana olacak diyeyim. Hatta Dünya Kupası'nın

0: kendi web sitesinde yaptığı böyle skor tahminleri oyunu var. Ücretsiz olarak katılınabilen bir oyun var. Dünya Kupalarının kendi sitesinde olan oyunda da şu şekilde not etmişim, bakıyorum bir skor yazmıştım. 2-1 Fas yazdım. İlk gol Fas atar dedim. İlk golü de Sayı Bayrağı atar diye tahminimi yaptım. Bu şekilde oyunda da bu tahmini uyguladığımı söyleyeyim. Tabii ki 0212 273 10'dan sizlerin de mesajlarınızı alabiliriz. Bu arada Aykut Bey'den de enteresan bir mesaj gelmiş. Eski bir lap, yani eski bir bilgisayarı kurmuş, nostalji yapıyormuş. Windows XP'yi sanal makineye kurmuş. Hakikaten bir görsel geldi. Şöyle bir 20 sene önceye falan gittik. Vallahi bizi götürdünüz. Şöyle sorayım, 20 sene önce, yani şu an düşünüyorum 2026 Dünya Kupası'ndaki en sevdiğiniz hikaye neydi Aykut Bey? Ben de onu sorayım size. Yani ama şöyle gelmeyin bana. Siz şimdi tabii ki gurme bir futbol izleyicisiniz ve spor izleyicisisiniz daha doğrusu. Yani Zidane'ın Materazzi'ye attığı kafa diye gelmeyin. Sizden çok daha iyisini bekleriz Aykut Bey. Kısa bir araya gitmemiz gerekiyormuş. Bir soluklanalım, gelirim. Olur mu?
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Reklam

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
4: Evet, son 16 tura ilk eşleşmesi bugün oynanacak saat 22 Kanada-Fas karşılaşmasını değerlendirdim kendi nezdimde. İki takımı da değerlendirdim. Hatta rakiplerini de son 32 turunda oynadık maçlardaki rakipleri de değerlendirdim. Biraz da tabii ki Paraguay tarafına geçmek istiyorum. Yani tabii biz de gruptan çok daha yakinen bildiğimiz bir ekip. Özellikle Enciso müthiş bir turnuva geçiriyor hakikaten. Brighton'da oyuncu. Enteresan bir takım Paraguay. Gustavo Alfaro hakkında turnuva öncesinde yaptığım yorumlar gerçekten talihsiz olmuş. En güzel cevabı sahada bana Gustavo Alfaro gösterdi diyeyim. Bayağı beni yanılttı Paraguay. Yani zaten Almanya karşısında elemesi bütün dünyayı yanılttı, o ayrı konu, ama yani grupta da Amerika maçı haricinde hakikaten mükemmel bir takım gördük. Yani mükemmel bir takım belki yanlış bir tabir oldu ama şöyle diyelim. Elindeki malzemeye göre çıkarılabilecek en üst düzey ürünü çıkaran bir Alfaro ürünü gördük dersek daha doğru olacak. Ya Paraguay hakikaten turnuvada buraya gelmeyi çok hak etti. Ya biraz anti futbol oynadı diyenler olacaktır. Futbol böyle oynanmamalı diyenler olacaktır. %100 katılırım. Ben de tabii ki bunun destekçisi değilim ama eldeki malzeme buna uygundu. Yani bir kere savunma hattında Gustavo Gomez ve Canale ile Gustavo Gomez ikilisinin ne kadar istediğini zaten turnuvanın ilk maçından beri gördük. Yani inanılmaz bir oyun disiplini, inanılmaz bir kolektif oyun. Tamamen hocanın direktifleri doğrultusunda oynayan ve arkada riskli pas yapmaktan kaçınan tamamen bir plan takımı olduğunu gördük ki zaten bu şekilde Almanya'yı eleyebilirsiniz. Yani sizin planınızı siz çok daha iyi kurgulayabilirseniz ancak Almanya'yı zaten eleyebilirsiniz. Ki milli takımımız karşısında 10 kişi de çok iyi direnmişlerdi. 1-0'ı korumayı başardılar. Ya şunu da söylemek lazım Paraguay nezdinde. Yani gerçekten topu sadece direkt oynayan, yani 11 kişi topun arkasında veyahut da 10 kişi topun arkasında beklemesinin yanı sıra pas tercihlerinde de bir mantığı uzun zaman izlediğiniz zaman anlayabileceğiniz bir takım. Değişik bir ve benim beklentimin çok üzerine çıkan bir takım olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Yani başarılar dilerim, yani gerçekten bazı şeylerin en önemli kısmı plandan geçiyor. Yani tabii ki oyuncu kalitesi, oyuncu tercihleri futbolda çok çok önemli ama milli takım gibi bir arenada, milli maçlar gibi bir durumda oyuncular ister istemez çok daha kısa vakit geçiriyorlar birbirleriyle. Yani burada çok net keskin bir planın olması da sizi bu şekilde bir peri masalına doğru itebiliyor. Bunun en güzel örneği de Paraguay. Almanya tarafında tabii ki turnuvanın grup etabında çok net bir şekilde üretebilen, çok rahat gol pozisyona giren bir takım görmüştük. Ki o yüzden de zaten son 32 turunda Almanya'nın elemesi benim adıma bu kadar büyük bir sürpriz oldu. Evet, turnuvanın en büyük 5 favorisinden bir tanesi olarak ilk defa belki de Almanya gösterilmiyordu ama yine de yani turnuva öncesinde böyleydi ama grup aşamasından sonra herkes kesin Almanya turlar dedi. Yani ben dahil olmak üzere birçok futbola yakın kişi ya da birçok futbol sever, yani sadece bu işi yapmasın bir şeyi yok. Yani herkes kafadan Almanya turlar dedi. Yani maçta da maçı izlerken Paraguay golü attıktan sonra herhalde ben artık kazanacaklar diye düşünmeye başlamıştım ki nitekim kazandılar. Almanya yine tabii golü de buldu. Ve yani uzatma bölümünde de golü buldu, iptal oldu. O da çok tartışıldı o pozisyon bu arada ama bence doğru karardı, onu da söylemiş olayım. Turnuvada bazı pozisyonlar çok çok tartışıldı. Ya bu kadar rahat üretebilen bir takım karşısında da iyi savunma yapan Paraguay gördük ki karşısında da zaten Fransa'yı izleyeceğiz. Ya Fransa turnuvanın en büyük iki favorisinden bir tanesi. Hatta yani İspanya'nın Avusturya karşısında oynadığı oyunu görmemiş olsaydık Fransa bir numaralı ve tek favori derdim. Ya müthiş bir kadro zaten. Ryan Cherki yedek oturuyor. Hugo Ekitike süre alamıyor. Yani daha ne anlatabiliriz ki takım hakkında. Olise bir turnuva geçiriyor. Hakikaten gerçekten yani Fransa'da Mbappe'yi, Doué'yi, Barcola'yı izlemeden şöyle bir Olize izlemeyi tercih eden bir kesimde oluştu. Yani çok çok önemli oyuncu hakikaten. Yani bu turnuvada forvet arkası oynuyor. Normalde sağ kenar oyuncusu ama forvet arkasında da muazzam bir performans sergiliyor. Yani o İsveç maçında Mbappe'ye attığı o derin top ya inanılmazdı. Ya İsveç maçında biraz üzüldüm Olize'ye açıkçası. Son 32 turunda. Yani o kadar istedi ki gol atmayan adam. Girmedi yani. Ya yani top sevmedi adamı. Girmedi. Adam iki asistle ayrıldı ama ya harika bir turnuva geçiren bir adam. Mbappe hakeza müthiş bir turnuva geçiriyor. Dembele'yi saymadık. Düşünün bu kadar adam konuşuyoruz. Dembele'yi saymadık. Dembele de iyi bir turnuva geçiriyor. Yani gerçekten Fransa dolu dolu bir şekilde emin adımlarla gidiyor. Yani Paraguay-Fransa maçında tabii ki yine de Fransa diyeceğim. Ama artık Paraguay her yerde bizi şaşırtabilir. Eğer bir tane gol atarsa Fransa'nın bile açması zor bir takım olduğunu söyleyeyim. Yine de ama benim düşüncem Fransa'nın galibiyetinden yana. Belki yanılabilirim. Belki birçok şey olabilir ama hatta şu anda önümdeki turnuva ağacındaki oyundaki verdiğim skora da bakıyorum. 2-0 Fransa kazanır demişim. İlk golü de Mbappe atar demişim. Ama dediğim gibi yani burada Paraguay eskaza bir tane gol atsa yani 1-0 öne geçtiği veyahut da 0-0 giden denklemlerde Fransa'nın zorlanabileceğini düşünüyorum. Yani Paraguay gerçekten enteresan bir takım. O yüzden son 16 turunda temkinli bir şekilde Fransa geçer diyeyim. Yani Fas'a daha güvenilir söylemiştim bugünün maçlarında Kanada karşısında ama Fas Fransa izleriz ya. Bu ikonik maçı izleriz diye düşünüyorum. Turnuvanın diğer tarafındaki maçlara dönmek isterim. Bir kere Portekiz'i konuşalım. Portekiz-İspanya eşleşmesi var ama Portekiz-Hırvatistan maçı ve biraz daha tabii ki Portekiz'in durumunu değerlendirmek de istiyorum. Bir kere şunu söylemek lazım. Portekiz takımı iyi futbol oynamıyor. Yani çok iyi bir kadro. Bence bana sorarsanız İspanya kadrosundan da daha iyi kadro Portekiz kadrosu ama oynanan futbol ya beni hiç tatmin etmiyor. Hırvatistan karşısında bile maçın 90 dakika domine eden taraf Portekiz dersek bence yanlış olacaktır. Yani Hırvatistan'ın da zaman zaman fena işler göstermediğini düşünüyorum maç içerisinde ama yani Kongo maçı olsun mesela açılış maçında Portekiz yani tel tel döküldü abi. Veyahut da diğer maçları düşünüyorum. Bir Özbekistan maçında zaten maç çok erken açıldı. 5'e gittiler. Kolombiya maçını izlemedim. Bayağı iyi maç olmuş. 0-0 olmasına rağmen. Yani futbol kalitesinin çok üst düzey olduğu bir maç olmuş. Ama izlemediğim için bir yorum yapmayayım. Yani ben Portekiz'i genel anlamda beğenmedim. Zaten gruptan da ikinci çıktı Portekiz. Ama ya tabii ki Cristiano Ronaldo faktörü. Tabii ki dünyanın en iyi takımı şu anda Paris Saint-Germain, Vitinha ve João Neves ikilisinin zaten varlığı. Bruno Fernandes var. Bernardo Silva var. Nuno Mendes oynuyor. Bir kenarda Cancelo oynuyor. Arkada Diaz var. Kalede Diogo Costa var. Yani müthiş takım aslında kağıt üzerinde ama

0: normal şartlarda şöyle bir algı vardı. İşte düz oyuncu abi, sol bek düz oyuncu, işte onun yerine sol bekte Grimaldo'yla oynaması lazım İspanya. Ya veyahut da ben sağ bek Pedro Porro'yu daha çok beğeniyorum. Hücuma katkısı var işte. Büyük takımın bekinin hücuma katkısı olması lazım şeklinde yorumlar her zaman olur. Ki Kukureya'ya da bu konuda aslında biraz daha standart düz bek olarak yorumlanır Kukureya. Birçok dinleyicimiz tarafından, birçok Avrupa futbolunu takip eden dinleyici tarafından. Ama ya bence bu algıyı tamamen yıkan bir karşılaşma oynadı. Yani her zaman o ceza sahası tam yayında, o sol yarım dairede, o çizginin üzerinde gördük Kukureya'yı ve ya o kadar fazla üretti ki yani hakikaten maçın oyuncusu olmayı hak etmişti Yamal yerinde, onu söyleyelim. Yani Lamine Yamal'a maçın oyuncusu ödülü verildi ama yani neye istinaden verildi bilmiyorum. Evet, 2-3 tane çok şık beşlik attı ama abi Kukureya öyle performans göstermişken 2 gol atan Oyarzabal'ı da anlıyorum hadi verilmemesini, ama ben Kukureya'ya verirdim o ödülü. Maçın oyuncusu ödülünü Suriye maçında 32 turunda. Ya Portekiz-İspanya eşleşmesinde de uzatmaya gideceğini düşünüyorum, öyle söyleyeyim. Yani benim futbol anlayışıma göre hak eden İspanya olur. Kazanması gereken taraf İspanya olur ama turnuvalar bazen farklı şeyler gösterebilirler. Ben Portekiz'in turu geçeceğini düşünüyorum uzatmalar sonucunda. 1-1 biter diyorum normal süresi de. Yani uzatmalarda veya penaltılarda Portekiz'in turu geçeceğini düşünüyorum. Tuttuğum takım İspanya olmasına rağmen, daha iyi oynayan tarafın İspanya olduğuna inanmama rağmen, Dünya Kupası hikayeleri sever. Ronaldo bence bir tırnak farklı. Orada karizma ile eler diyorum. Böyle bir yorum olsun. Tabii ki Amerika-Belçika eşleşmesi var son 16'da, turnuva ağacının bir diğer tarafında. Tabii ki yani Amerika Bosna karşısında çok rahat kazandı zaten. Bosna'nın çok da bir varlık gösterebileceğini düşünmüyordum doğrusu. Yani grup aşamasında da zaman zaman tabii ki maçın belli alanlarında Bosna Hersek B grubunda iyi performanslarını gördük. Ama 90 dakikaya hiçbir zaman o performansı yayılamadı. Amerika gerçekten büyük saygıyı ve takdiri hak ediyor. Hak eden bir futbol oynuyor. Yani kapalı savunma olarak adlandırdığımız Avustralya ve Paraguay takımlarını erkenden açmayı başardılar. Grubun son maçında bize karşı full yedek çıktılar. O yüzden çok da fazla bir orada net yorum yapmaya gerek yok Amerika nezdinde. Ama Bosna maçında zaten çok rahat olduklarını gösterdiler ki Balogun kırmızı gördü, 10 kişi kaldılar. Ona rağmen 2-0 yaptılar. Gerçekten iyi futbol takımı. Ya bu maçta Balogun'un olmaması çok büyük eksiklik bu arada. Aşırı beğendim turnuvada. Hatta Tillman, Balogun ve Pulisic üçlüsü Amerika adına muazzam bir oyun bizlere gösterdi. Pepe oynayacaktır muhtemelen Balogun yerine. Yani Pepe'yi bekliyorum uçta. Yani belki farklı bir tasarrufu da olur hocanın ama yani veya hamlesini ilk 11'de beklemiyorum, en azından öyle söyleyeyim. Belçika tarafında da bir kere şöyle söyleyeyim. Yani turnuva boyunca korkunç ve çok kötü ve çok statik oynayan bir takım olduğunu söyleyelim ama yani Senegal maçının 85. dakikasından itibaren sanki farklı bir modları da vardı. O tuşa basıldı ve başka bir şey izlettiler bize. Yoksa Senegal 85 dakika boyunca maçta 2-0 önde daha iyi oynayan taraf, daha çok pozisyona giren taraf, daha fazla geçiş yakalayan taraf ama 5 dakikada 2 golle maçı 2-2'ye getirip momentumla uzatmalarda 3-2 kazanan bir Belçika geliyor. Geriden gelmeyi bilen bir Belçika geliyor. Hatta burada bir tahmin yapmak istiyorum. İlk golü Amerika atar diyeceğim. Amerika-Belçika karşılaşmasında. Yani turu kim geçer gerçekten belirsiz ama ben Amerika diyorum yine de. İlk golü de Amerika atacak diyorum. Belçika böyle 1-0 Amerika öne geçip 1-1 yapıp 2-1'e getirdiği bir maç olabilir. Yani eğer şey olsaydı, Balogun kırmızı kartlı olmasaydı bu maç, da çok net Amerika geçer derdim. Ama yine de Amerika geçer diyorum. O şekilde özetlemiş olayım kendi durumumu. Tabii ki 4 tane eşleşmeyi konuştuk şu ana kadar. Son 16'da sizlere aktardım. Paraguay Fransa'da Fransa dedim. Kanada Fas'ta Fas dedim. Portekiz İspanya'da iyi oyuna rağmen, İspanya'nın çok daha üstün olacağına rağmen futbolun tanrıları ve Ronaldo'nun karizmasıyla Ronaldo dedim. Ve Amerika-Belçika eşleşmesinde de Amerika diyorum. Tabii ki turnuva ağacının diğer tarafında konuşacağız. 4 tane eşleşmeyi biraz sonra, kısa bir aradan sonra Belçika-Norveç'i konuşacağız. Meksika-İngiltere'yi konuşacağız. Arjantin-Mısır'ı konuşacağız ve İsviçre-Kolombiya'yı konuşacağız. O halde kısa bir ara, ardından beraberiz.
1: Can Genç'le hafta sonu

0: devam edecek.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
3: Fenerbahçe forvet hattında bu kez işini şansa bırakmak istemiyor. Sarı lacivertlerin gündemindeki isimse son yıllarda Avrupa futbolunun en dikkat çekici çıkış hikayelerinden birine imza atan Seru Girassi. Yıllarca potansiyel vadeden ancak beklenen patlamayı yapamayan Gineli golcü kariyerinin ilerleyen dönemlerinde adeta küllerinden doğdu. Şimdi ise adı Fenerbahçe'yle anılıyor. Saadettin Saran ve yönetiminin tohumlarını attığı transferde Hakan Safi ve Aziz Yıldırım da oyuncuyla ilgilendikleri açıkladılar. Peki Seru Girassi kimdir? Girassi'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 12 Mart 1996'da Fransa'nın Arles kentinde dünyaya gelen Girassi futbola Laval altyapısında başladı. Henüz genç yaşlarda gösterdiği golcü kimliğiyle dikkat çeken oyuncu alt yaş kategorilerinde attığı gollerle kısa sürede A takıma yükseldi. İlk profesyonel sezonunda sergilediği performans onu Lille'e taşımıştı ancak kariyerinin ilk yılları beklendiği kadar kolay geçmedi. Lille, Auxerre, Köln, Amiens ve Rennes derken sürekli yeni bir başlangıç yapmak zorunda kaldı. Özellikle Köln döneminde yaşadığı sakatlıklar gelişimini büyük ölçüde yavaşlatmıştı. Buna rağmen pes etmedi. Amiens ve Rennes'le yeniden çıkış arayan Girassi, istikrarsız performansı nedeniyle Avrupa'nın elit golcüleri arasında gösterilemiyordu. Kariyerinin yönünü değiştiren hamle ise Stuttgart'a gitmesiyle oldu. Alman ekibinde adeta yeniden doğan Girassi, Bundesliga'nın en dikkat çeken golcülerinden biri haline geldi. Gösterdiği performans kısa sürede Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti. Asıl patlamasını ise 23-24 sezonunda yaptı. Bundesliga'da Harry Kane gibi yıldızlarla gol yarışına giren Girassi 30 maçta 30 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Bu çıkış Alman devi Borussia Dortmund'un da dikkatinden kaçmamıştı. Dortmund Girassi için yaklaşık 18 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek transferi tamamladı. Birçok futbol otoritesine göre bu rakam son yılların en başarılı fiyat performans transferlerinden biri olarak değerlendiriliyordu. Dortmund'da transfer olduktan sonra beklentilerin altında kalacağı düşünülüyordu. Çünkü Stuttgart performansının tek sezonluk bir çıkış olduğu yorumları yapılıyordu. Ancak Girassi bunun tesadüf olmadığını kısa sürede göstermişti. İlk sezonunda 50 maçta 38 gol, 9 asist üreten Gineli santrafor Avrupa'nın en formda golcülerinden biri haline geldi. 24-25 sezonunda Devler Ligi'nde çıktığı 14 maçta 13 gol atan Girassi, Rafinha ile birlikte turnuvanın gol kralı oldu. Peki, Girassi nasıl bir oyuncu? Onu anlatan en doğru kelime güç. Ceza sahasında bulduğu en küçük fırsatı gole çevirebilen bir forvet. Güçlü fiziği sayesinde sırtı dönük oynayabiliyor, hava toplarında etkili olabiliyor ve rakip stoperlerle sürekli temas halinde olmasına rağmen kendine vuruş açısı yaratabiliyor. Özellikle ön direk ve arka direk koşularında oldukça etkili. Bunun yanında hava toplarında da ciddi bir tehdit oluşturuyor. Girassi yalnızca bir ceza sahası golcüsü değil. Pres gücü yüksek, takım arkadaşlarına alan açan ve hücum hattının merkezinde oyunu taşıyabilen bir santrafor profiline sahip. Ancak tabii ki kusursuz bir oyuncu da değil. Kariyeri boyunca uzun süreli sakatlıklarla mücadele etti. Zaman zaman formsuzluk dönemleri yaşayabiliyor. Ayrıca yaklaşık 50 milyon euro seviyesindeki serbest kalma maddesi de transferin önündeki en büyük engellerden biri. Bazen oyunun içine girmekte zorlanabiliyor. Özellikle topun az geldiği maçlarda etkisi düşebiliyor. Hızlı geçiş hücumlarında elit seviyedeki bazı forvetler kadar patlayıcı olmaması da eksiklikleri arasında gösterilebilir. Sonuç olarak Fenerbahçe'nin gündemindeki isim sıradan bir golcü değil.
0: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
4: Evet, kısa bir soluklanmıştık. Tabii ki hatırlatalım, radyolarını yeni açanlar için Dünya Kupası programı özel bir konsept çekiyoruz. 0212 273 10'undan bizlere düşüncelerinizi, fikirlerinizi, eleştirilerinizi, her türlü düşüncenizi aktarabilirsiniz. Onu da söyleyelim. Son 16 tur eşleşmelerini değerlendiriyorduk. Bugünkü Kanada-Fas maçında Fas'ın turu geçeceğini, Paraguay-Fransa maçında ise bugün Paraguay'ın 0-0 ve olası 1-0 öne geçtiği denklemlerde gerçekten çok zorlayabileceğini ama yine de Fransa'nın kaliteli ayaklarıyla turu geçeceğini işaret etmiştim. Yarınki karşılaşmalarda Portekiz-İspanya eşleşmesinde de turnuvada İspanya tutmama rağmen en iyi futbolu oynayan takımlardan bir tanesi olduğunu ifade etmeme rağmen futbolun tanrılarının Portekiz'i geçireceğini düşünüyorum diyeyim. En doğru yorumla böyle olacaktır. Ya da Ronaldo'nun belli başlı alamet farikası.

devreye çıkacaktır diyeyim. Diğer tarafta da tabii Amerika-Belçika eşleşmesini konuşmuştuk. Amerika'nın Balogun olsaydı %100 geçer derdim. Ama %51-%55 diliminde böyle Amerika'nın turlayacağını düşünüyorum. Ki normal sürede turlamasını bekliyorum. Portekiz-İspanya maçında uzamasını bekliyorum. Şu ana kadarki tercihlerim bu şekildeydi ki turnuva ağacının birazcık esasında daha lay lay lom diye bir tabir var ya, öyle görülen biraz daha nispeten kolay tarafına doğru geçeceğim. Son 16 turunda tabii ki işler biraz daha farklılaştı ama 32 turu itibarıyla takımların kalitelerine baktığımız vakitte, belki isim olarak kalitelerine baktığımız zaman biraz daha turnuvanın kolay tarafına yorumlayacağım. Brezilya ile başlayacağım. Buradaki babalardan bir tanesi ki Brezilya çok eleştirildi turnuvada bir kere. Öncelikle onu söyleyeyim. Oynadıkları Brezilya gibi olmayan oyunu dolayısıyla çok eleştirildi ama ben beğendim. Carlo Ancelotti'nin akılcı yaklaşımını, milli takım hocalığındaki yaratabileceği potansiyelin çok farkında olan bir futbol sever. Nitekim Vinicius'un kullanımı şahane bence. Çok çok iyi bir turnuva geçiriyor Vinicius. Yani zaman zaman işte Cunha'yı belki forvet görüyoruz Brezilya'da ama aslında Ryan Rocha'yla Vinicius'u çift forvet gibi düşünüp biraz daha derinde konumlanan bu false nine dediğimiz veyahut da işte Liverpool'un Salah, Mane, Firmino üçlüsündeki Firmino'nun rolündeki bir oyuncu gibi görebiliriz Cunha'yı. Daha fazla derine gelerek oynuyor. O yüzden Vinicius da hat arkasında yaptığı koşularla rakipleri esasında cezalandıran bir takım. Japonya karşısında birçok futbolsever, birçok romantik futbolsever Japonya'yı desteklemişti ki Japonya'nın oyununda takdir edelim son 32 turundaki karşılaşmada 1-0 öne geçmişti. Daha sonrasında Casemiro'yla kafa golüyle 1-1'e getirdi Brezilya. Sonra da tabii ki oyuna sonradan giren Martinelli skoru tayin etmişti. Ama ben Brezilya'yı konuşacaksam tabii ki Vinicius'u bir köşeye bırakıyorum. Bruno Guimaraes bu turnuvanın bence en iyi orta saha oyuncusu olabilir. Şu ana kadar izlediğim performanslardan. Yani Buyabbi ve Guimaraes ikilisinin turnuvanın en iyi orta saha ikilisi olduğunu düşünüyorum ben. Tabii ki çok tartışılır. Bunların hepsini konuşacağız. Birçok telefon bağlantımız da olacak. Benim değerlendirmelerimden sonra insanların da tahminlerini alacağız Dünya Kupası ile alakalı. Son 16 ve 32 turunda izledikleri maçlardan bazı notları tabii ki sizlere dinleteceğiz ama ben Brezilya'yı beğendim. Fas maçının ilk 30 dakikası haricinde bence turnuvada oynadığı her dilimde iyi oynayan bir takım vardı. Yani Japonya maçının belli bir kısmında da bence biraz sıkıntılı gözüktüler ama o da Japonya'nın tamamen Brezilya çok ters gelebilecek bir takım olmasından da dolayı. Çünkü çok direkt oynayan bir takım, çok hızlı oynayan bir takım Japonya ama belli başlı da savunmada defektleri var. Bir kere çok kısalar. Brezilya takımında özellikle çok fizikli oyuncular var. Orta sahada Casemiro, arkada Gabriel Magalhães. Onun haricinde Marquinhos'u sayabiliriz bunların içinde ve yani hava toplarında olası oyuna girdiği denklemde Igor Thiago bile Japonya çok zorlayabilirdi ki nitekim zaten gol kafayla geldi. Kenar ortasıyla Gabriel'in açtığı bir ortayla Casemiro'nun kafasıyla gelmişti. Yani enteresan bir eşleşmeydi ki Brezilya'da turu geçmeye başardı. Öteki tarafta Norveç fil dişi karşısında 2-1 ile turu geçti. Yani Norveç adına turnuvanın herkes şunu diyordu. Norveç çok büyük sürpriz yapabilir. Dark Horse dedikleri, plase takım dedikleri takım olabilir diyordu ki nitekim bence oldulardı. Son 16'ya geldiler. Bir babayla eşleştiler. Evet, mutlaka Haaland savunmayı zorlayacaktır. Yani Gabriel'i ve Marquinhos'u mutlaka zorlayacaktır. Ama ben Norveç'in hikayesinin burada noktalayacağını düşünüyorum. Brezilya tarafının bu seferde fark yaratacağına inanan taraftayım. Meksika-İngiltere eşleşmesini konuşmak isterim ki Meksika takımı turnuvanın açılış maçında Güney Afrika karşısında 2-0 kazanmıştı. Turnuvada şu ana kadar hiç gol yemediler. Her maçı da bu arada Meksiko'da oynadılar, onu da söyleyelim. Yani Meksika'da oynamalarının avantajı da vardı. Bu karşılaşma yanlış bilmiyorsam ilk defa Meksika dışında oynayacakları karşılaşma. Javier Aguirre de zaten belki de turnuvanın en iyi savunma yaptıran hocalarından bir tanesi ki evet bu maçta Meksiko City'de bu arada, onu da söyleyelim. Yani kendi sahasında oynayacak Meksika. İngiltere'ye çok yüksek bir oran açılmış. Yani ben açıkçası şöyle bir karşılaşma bekliyorum. Yani Meksika'nın hikayesinin burada biteceğini düşünüyorum. Çünkü hiç gol yemediler, kabul. Çok saygı duyulabilir, kabul.
Quiñones müthiş bir turnuva geçiriyor, sol kenar oyuncusu. Jimenez de skor katkısı veriyor. Yani savunmada Cesar Montes cezalıydı ikinci maçta. Onun dönmesiyle biraz daha aslında tandem oturdu. Ama yani Harry Kane gibi bir gerçek var.

0: Aka var, Madueke var, Anthony Gordon var, zaman zaman Declan Rice'in katkısı var. Yani bilmiyorum, ben Meksika savunmasının buna cevap verebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Evet, kendi sahasında, kendi tribününde, kendi atmosferinde her zaman Meksika çok çok daha şahlanarak oynayan bir takım. Ki Ekvador gibi belki de turnuvanın en iyi savunma takımlarından bir tanesini de aşarak buraya geldiler. Ama burada bir sürpriz beklemiyorum ben. Deplasmanda diyeceğim. Normal böyle bir iddia yorumu tabiriyle olsun. Deplasmanda İngiltere bence Brezilya ile o çeyrek final maçını oynayacaktır. O ikonik maçı izleyeceğiz gibi görüyorum. Arjantin-Mısır eşleşmesi var. Ki Arjantin dolu dizgin geliyor buraya kadar. Ya Scaloni yönetiminde acayip bir takım izliyoruz. Ya dünkü Cape Verde maçında bütün futbol severler ne kadar Messi sevse dahi o Cape Verde'nin hikayesini sevdi. Ben de çok sevdim. Hatta şöyle söyleyeyim, dün çok halsizdim, çok yorgundum. Ama ona rağmen maçı izledim. Çünkü maçı izlediğim her saniye daha da uykum açıldı. İnanılmaz bir karşılaşmaydı. Yani gerçekten... Buradan Trabzonsporlu futbol severlere de bir selam yollamak isterim. Çünkü yani Sidney Cabral sol bekten, sol kenardan verdiği katkı acayipti. Cape Verde oyunun her anında direnmeye çalıştı ama Arjantin'de çok kaliteli ayaklar var. Yani Messi'nin attığı ilk gol falan olacak iş değil yani. O pas zaten şahane ama o kontrol nedir be abi yani. Hakikaten başka bir seviyede. Yani Mısır biraz bence kısmetli. Onu söyleyeyim. Mısır buraya böyle geldiği grup ve maçlar biraz daha nispeten kolay maçlardı. Ki Avustralya karşısında bence ilk gol atmaları değerliydi. Ona rağmen maç penaltılara kadar gitti. Yani bilmiyorum. Ben Mısır'ı çok beğenmedim doğrusunu söylemek gerekirse. Buraya kadar gelmeleri de bence son derece başarılı. Burada elense de kimse bir şey demez bence Mısır'a. O yüzden de Arjantin-Mısır eşleşmesinde ben Arjantin'i üst tura yazıyorum. Son 16'da ve son eşleşmeyi de konuşacağım. Sonra da tabii ki Metin Pala ile bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Tabii Arda Zinadaroğlu ile de noktalayacağız yayınımızı. İki bağlantımız olacak. İlk etapta ben bir son 32 turu maçlarını üzerine böyle 16'da tahminlerle bir program sizlere tasarlamıştım. Son bölümü de konuşalım istiyorum. İsviçre Kolombiya eşleşmesi var son 16 turunda. İsviçre tarafından başlayacağım ki yani öncelikle İsviçre'yi ben bayağı beğendim. Özellikle Manzambi diye bir isim var. Ben bu turnuva öncesinde çok duyuyordum ismini ama izlememiştim oyuncuyu. İsviçre'nin de birçok maçını izledim. Yani gerçekten dünya futbolunda uzun yıllar konuşacağımız bir orta saha oyuncusu geliyor. Ki bence daha mevkisini tam olarak bilmiyoruz. Çünkü şöyle bir özelliği var oyuncunun. Her mevkide oynayabiliyor oyuncu. Yani forvet de oynayabiliyor, sol bek de oynayabiliyor, stoper de oynayabiliyor, sağ açık da oynayabiliyor. Zaten normalde orta saha diye kabul ediyoruz ama çok acayip bir performans sergiliyor turnuvada. Embolo olsun, işte solda Vargas olsun. Gerçekten etkili bir takımlar. Hücum hatlarını beğeniyorum. Savunmada da kolektif oynayan, rollerin çok net bir şekilde dağıtıldığı, buraya gelirken de emin adımlarla gelen Cezayir gibi çok yetenekli oyunculardan kurulu bir takıma karşı kalesini gole kapamayı başaran bir takım geliyor ve aşağıdan da bir Güney Amerika temsilcisi Kolombiya Gana'yı eleyerek geldi. Ya bir kere şöyle söyleyeyim, bu turnuvada Güney Amerika temsilcilerinin çok avantajlı olduğunu zaten hep vurguluyordum. Hem saat olarak hem kıta avantajı olarak Güney Amerika temsilcilerinin iyi gideceğini düşünüyordum ki nitekim öyle de oldu. Ya Kolombiya-İsviçre maçında normal şartlarda bana sorarsanız birçok kişi Kolombiya diyecektir. Yani tribünler de Kolombiya'nın kazanmasını isteyecektir. Veyahut da birçok ülkede herkes Kolombiya'nın daha iyi olduğunu ifade edebilir. Ama ben sanki İsviçre'nin bu hikayesinin devam edeceğini düşünen taraftayım. Ya Kolombiya... Elerse şaşırır mısın? Asla şaşırmam. Yani belki de en karar veremediğim yer burası. Yani 50-50 diyeyim ama biraz daha ben Kolombiya'dan ziyade İsviçre'den daha çok etkilendim oynadığı oyundan itibaren. Daha iyi oyun oynayan tarafın İsviçre olduğunu düşünüyorum ama Kolombiya'nın da yani Portekizli gruptan lider çıktığını, üzerine Gana karşısında gol yemeden turu geçtiğini söyleyeyim. Ama yine de bilmiyorum, İsviçre sanki burada geçecek taraf olacaktır. Ya Kolombiya geçerse gerçekten hiç şaşırmam. Bu arada şu maç daha güzel olur. Kolombiya'nın geçmesini isterim bu arada, onu da söyleyeyim. Her ne kadar İsviçre'yi çok beğensem de. Arjantin-Kolombiya maçını izlemek isterim. Çünkü iki takımın da taraftarlarını deneyimleme şansım oldu. Ben milli takıma destek olmak açısından Paraguay maçına gittiğim vakitte boş günlerim dedi. Hem Arjantin'in maçı vardı hem Kolombiya'nın maçı vardı. Belli yerlerde toplanma alanlarında gözlemlerim üzerine bu turnuvada Meksika, Kolombiya ve Arjantin en çok taraftarlar takım tarafından desteklenen ve en çok isteyen taraflar. Bunu çok net bir şekilde gözlemledim. O yüzden de yani belli şeyler dolayısıyla Kolombiya'da orada turu geçen taraf olabilir. O yüzden çok kararsızım. Hatta ne yazmış bana bakacağım. Buradan tabii ki bizim de dostlarımız da bizi dinlediğini biliyorum. Buradan Engin Deniz Tırtıl'a da bir kez daha sevgilerimi ileteyim. Birazdan Metin Pala ile bağlayacağız. Bak Kolombiya yazmışım mesela. O anda Kolombiya yazmışım. İlk golü de İsviçre hata yazmışım. Çok işin içinden çıkamadım açıkçası bu maçta. Fikrim yok diyeyim. Kim geçerse mutlu olursun dersiniz ama Kolombiya geçmesini isterim ki bir Arjantin-Kolombiya, bir Latin Amerika derbisi izlemek gerçekten büyük keyif olacaktır. Biraz sonra Metin Pala bizlerle beraber olacak ki Metin Pala da çok değerli bir dostumuz, çok değerli bir arkadaşımız. Dünya Kupası aslında da beraber bir şekilde zaten milli takımımızı takip etmiştik. Kendisiyle beraber San Francisco'da Paraguay karşılaşmasına gitmiştik. Metin Pala da benim hem zaten sektör anlamında sohbet etmekten keyif aldım, hem de benim çok yakın bir dostum. Kendisiyle de bir Dünya Kupası sohbeti etmek bizler adına da büyük bir keyif olacaktır. Metin de şimdi hazırmış telefonda. Metin hoş geldin.
1: Hoş bulduk Can. Nasılsın?
0: İyidir abi, seni sormalı.
1: İyiyim ben de, sağ ol. İyi yayınlar.
0: Çok sağ ol abi. Çok ortak dostumuz Burak Özmen de bizi dinliyormuş.
1: Öyle mi? Selamlar Burak'a.
0: Abi kombineleri ne yaptınız? Yeniliyor musunuz şimdi? Ne oluyor?
1: Evet, o işle ilgileniyoruz. Bakalım. Kapalı üst, eski kapalı üst olmayacak. Orası kesin. Büyük ihtimalle eski açık üste geçilecek. Yeni açık zaten kalabalık. Orada taraftar grupları var. Bakalım biz de ne yapacağımızı göreceğiz.
0: Ağaçlı yoldan daha rahat ulaşıldığı için mi eski açık abi?
1: Ya çok onunla alakalı değil ama.
0: Ha, peki.
1: Eski açığında bir kültürü var tabii ki. Yani yeni açıktan daha eski bir tribün olması. Ayrıyeten yeni açıkta dediğim gibi hali hazırda bulunan tribün grupları kapalıdaki tribün gruplarını eski açığa yönlendiriyor.
0: Oğulcan Bey'in böyle bir özel bir isteği oldu mu peki bu konu hakkında? Eski açık yeni açık gibi.
1: Oğulcan aslında kapalıda kalma taraftarı. Bakalım nasıl olacak. Göreceğiz hep beraber grupça bir karar verip ilerleyeceğiz.
0: Ya Beşiktaş özel yayında çevirmeden istersen biraz da Dünya Kupası'na dönmek istiyorum abi. Seninle sohbet
1: evet,
0: etmek her zaman.
1: Şaşırdım ben de.
0: Ama öyle motomot giremezdik programa.
1: Doğru.
0: Peki abi şimdi tabii ki ben bütün 32 tur maçlarını kendi izlediklerime yorumladım. Üzerine 16 tur tahminlerini tabii ki dinleyicilere aktardım. Burada birazcık aslında sana soracağım ama her şeyden önce bir genel olarak sana şunu sormak istiyorum. Turnuvada şöyle tuttuğun yani şey olarak desteklediğin anlamında söylemiyorum ama şu takımı çok tuttum dediğin şöyle bir 2-3 takım var mı ve neden ve nelerini beğendin? Önce biraz bir genel bir soru sormak isterim sana.
1: Evet yani
0: oyuncu da olabilir yani genel turnuvanın şusunu sevdim. Yani sevdim sevmedim maddelerini almak istiyorum senden.
1: Turnuva benim beklediğimden oyun olarak aslında daha iyi gidiyor. Bu kadar güzel bir oyun beklemiyordum. Bu kadar dolu tribünler beklemiyordum. Hani sanki turnuva öncesinde Amerika bu işi başaramayacak, Amerikalı seyirci maçlara çok gitmeyecek diye bir algı oluştu. Amerika bunu yendi. Tribünler dolu, coşkulu. Turnuvada tabii merkezin şikayetçi olduğu hydration break'ler.
0: Tabii ya. Korkunç.
1: Yani futbolu periyotlara bölmüş gibi oldu. Biraz oyunun ritmine ve doğasına ben aykırı olduğunu düşünüyorum ben.
0: Sevmiyorum maddesi olarak bunu aldım.
1: Evet, bunu sevmiyorum. İnşallah futbol bu şekilde devam etmem turnuvadan sonra. Oyuncuların ortaya bütün kadro olarak tam yani ilk 11 değil de kulübeyle beraber ortaya toplanmasını da sevmiyorum.
0: Evet,
1: yani olabilir. İlk 11'ler ortada hakemler dizilse milli maçları söylese bence daha coşkulu olur.
0: Ama bütün takım ortada bir anda işte ortalık meydan muharebesi gibi mi oluyor abi?
1: Yani farklı bir şey çevirdiler işi. Hani bu Amerika'dan kaynaklı mı oldu? Yani bu başka bir yerde olsa da bu kurallar uygulanır mıydı bu şekilde? 5 dakika su molaları olur muydu? Bilemiyorum. Ama bakalım, göreceğiz bundan sonra futbol ne şekilde evrilecek. Evet, takımlara gelecek olursak. Meksika bence çok güçlü bir ekip. Gol de yemediler. Sağlam oynuyorlar. Belki maçları, her maçı çok zevkli

0: değil izlemesi ama baktığın zaman hücum aksiyonları da gerçekten hani güçlü takım aksiyonları, sağlam futbol, sağlam savunma, güzel hücumlar, güzel bir futbol izletiyor bize.
1: Yani Meksika İngiltere eşleşmesi var. Football is coming home diyemeyecek miyiz?
0: Vallahi hiç belli olmaz yani İngiltere'nin son 32 turunda nasıl geçtiğini düşünürsek
1: Değil mi?
0: Kongo'ya karşı yani Harry Kane maçı çevirdi. Yoksa az da yine futbol evine dönemeyecekti. Bakalım bundan sonra nasıl olacak? Meksika İngiltere maçı da bence son 16 turundaki en iyi maçlardan biri olacak. O şekilde düşünüyorum.
1: Valla orayı konuşacağız, sıra sıra gideceğiz ama istersen artık bir eşleşmelere girelim istiyorum. Çünkü turnuva ağacının, dilersen sağ tarafından başlayalım. Peki buradan başlayalım çünkü buradan konuşmaya başladık. Meksika diyordun. Şimdi Meksika'nın son 32 turunda Ekvador maçı vardı. Son 16'da İngiltere Meksika maçı izleyeceğiz ki sen de Demokratik Kongo İngiltere maçından bahsederken aslında son 16 turu tahminlerine turnuva ağacının biraz daha nispeten kolay gibi aslında lanse edilen tarafından Meksika İngiltere maçıyla başlayalım istiyorum. Ne diyorsun abi? Ve iki takımın da yorumlarını senden alalım tabii ki.
0: Evet, dediğim gibi işte ben hani bu turun en iyi maçlarından birini izleyeceğimizi düşünüyorum. Meksika çünkü sarsılmaz bir oyunla buraya geldi. İngiltere de birazcık şüpheli bir oyunla buraya geldi ama tabii ki İngiltere'nin her zaman özel oyuncuları olduğunu, İngiltere olduğunu da unutmamak lazım. Burada işte yıldız isimler, Harry Kane'ler, Bellingham'lar neler yapacak? Onları göreceğiz. Yani ben romantizmden yana olmak istemiyorum. İngiltere turu geçer diye düşünüyorum.
1: Peki öteki tarafta Brezilya-Japonya eşleşmesinden geçen bir Brezilya var ve Fil Dişi sahili Norveç eşleşmesinden geçen bir Norveç var. Ne der Metin Pala?
0: Evet, bence Norveç. Norveç de işte Haaland'ın etkisiyle çok büyük işler yapıyor. İyi bir takım görüntüsü veriyor ama Brezilya'yı üstün taraf görüyorum burada da. Yani Vinicius Junior durdurulamaz bir adam.
1: Değil mi ya?
0: Çok keyifle izliyorum bu turnuvada onu. Ben yine bu tura da damga vuracağını düşünüyorum.
1: Peki bir uzatma falan bekliyor musun? Yani Meksika İngiltere maçında İngiltere turu geçer dedin. Brezilya Norveç'te Brezilya turu geçer dedin. Ama böyle uzatma falan olur mu? Veyahut da şöyle nasıl bir maç senaryosu bekliyorsun? Bu iki maç hakkında öyle sorayım.
0: Ya işte Meksika İngiltere'yi çok kestiremiyorum ama Brezilya ben 3-1 gibi bir skorla geçeceğini düşünüyorum.
1: Net
0: Yani
1: net bir Brezilya galibiyeti.
0: Ödegaard bir mucize yaratmazsa net bir Brezilya galibiyeti bekliyorum, evet.
1: Carlo Ancelotti'nin sol kaşı yukarıda mı olur hocam?
0: Olur. O zaten skor ne olursa olsun yukarıda. Ağızda sakız. Don Carlo. Bakalım bu turnuvada güzel işler yaparsa kariyerini taşlandırmış olur.
1: Peki tabii ki diğer turnuvanın ağacındaki taraflara geçmeden de şunu sorayım. Metin Pala kimi tutuyor bu turnuvada?
0: Biz Portekiz'den yanayız. Ülkemiz elendiğinden beri. Cristiano Ronaldo ve arkadaşları, onlar da çok iyi bir oyun ortaya koymasa da ben onları destekliyorum.
1: Tamam, orayı konuşacağız. Portekiz İspanya eşleşmesini konuşacağız ama önce şeye geçmek istiyorum. Yani dünün sıcak karşılaşması, Arjantin Cape Verde'nin galibi Arjantin oldu. Diğer tarafta da grubumuzdan iyi tanıdığımız Avustralya Mısır'la oynamıştı ki Mısır turu geçen taraf oldu. Yani son 16'da Arjantin Mısır eşleşmesi var. Bu eşleşmeyi nasıl değerlendirir Metin Pala ve aynı zamanda dünkü maçta eğer izlediysen veyahut da gördüğün bazı detaylar varsa almak isteriz tabii ki Arjantin hakkında.
0: Evet, dün akşam bir peri masalına tanıklık ettik bence. Maçın bu hallere gelmesi çok acayipti. Ki belki üçüncü gol yeşil burnadalı oyuncuya çarpmasa dışarı gidecekti o kafa vuruşu.
1: Değil mi?
0: Evet, onu bilemiyoruz. Adamlar vallahi taş gibi top oynadılar. Mükemmel bir gol attı. Turnuvanın golü şu ana kadar.
1: Trabzonspor'un yeni sol
0: 10
1: beki
0: dakikada
1: Sidney
0: olması.
1: Cabral.
0: Evet. Cabral'in golü. Yani ben mest oldum izlerken gerçekten dünkü maçı.
1: Vallahi
0: Turnuvanın
1: öyle.
0: işte en zevkli maçıydı.
1: Ortak dostumuz Yasin'le mesajlaşıyordum maç sırasında.
0: Öyle mi? O da mı takip etmiş?
1: O da takip etmiş. Yeşil Burnadalıymış kendisi.
0: Evet, biz de öyleydik. Olmadı. Yani futbol, peri masallarını sever. Dün direkten döndü bu iş diyelim.
1: Peki bu eşleşme

0: Ve bir Mısır'dan peri masalı bekliyor musun Arjantin önünde?
1: Çok beklemiyorum açıkçası. Yani Avustralya Mısır maçını takip edemedim ama
0: Onu ben de izlemedim.
1: Arjantin'in iki maç kötü oynayacağını düşünmüyorum üst üste.
0: Yani Arjantin'i normal sürede mi turlatıyoruz abi?
1: Normal sürede turlar arası.
0: Abi benim işin içinden çıkamadığım bir eşleşme var ki bu da turnuva ağacında Arjantin olası Arjantin turlattığımız denklemde bu maçın galibi Arjantin'le oynayacak ama son 32 turunda İsviçre Cezayir karşısında 2-0 kazanmayı başardı ve adını son 16'ya yazdırdı. Kolombiya Gana karşılaşmasında da Kolombiya grubu lider bitirmişti Portekiz'in önünde. Kolombiya son 32 turunda Gana karşısında 1-0 kazandı ve İsviçre'nin rakibi oldu ki seninle de beraber Kolombiya Yıllar arasında maçı izleme deneyimimiz olmuştu. Nasıl yorumlar Metin Pala?
1: Evet, dün Kolombiya Gana maçını da heyecanla takip ettim.
0: Ben izlememiştim.
1: Bence
0: Nasıl oldu abi?
1: çok çok daha iyi bir maç olmasını bekliyordum. Kolombiya çok bence bütün turnuva onlar da güçlü bir oyun oynuyorlar. Güzel bir ekip. İzlemesi de keyifli. Gana beklediğim şey yansıtamadı. Futbolu yansıtamadı açıkçası. Çok ağır kaldılar. Çok yavaş hücum ettiler. Zaten genelde kendi yarı sahalarındaydı. Kolombiya'nın ben 1-0'dan sonra 2'ye 3'e bile gidebileceğini düşünüyordum. Ama bir yandan da Gana'dan da bir parıltı bekliyordum. Onu göremedim. Yani Kolombiya Luis Suarez müthiş bir orta yaptı. Biz seninle Kolombiyalılarla izlediğimiz maçta da
0: Değil mi?
1: son dakika mükemmel bir orta gelmişti. Kimden gelmişti hatırlamıyorum da.
0: Bende de yok.
1: O Özbekistan'a karşı 3. golde.
0: Dur bakacağım.
1: Yani Kolombiyalı topçular oynamaya gelmiş. Kolombiya halkı da Dünya Kupası'nı en derinden yaşıyor. Biz de biraz yaşadık onlarla. Ben İsviçre'nin çok şanslı olduğunu düşünmüyorum bu eşleşmede. İsviçre ne kadar bir Dünya Kupası takımı da olsa Kolombiya bu turnuvanın takımı gibi görünüyor.
0: Kolombiya'yı turlattı. Cucho Hernandez'miş bu arada abi. Ortakesen.
1: Ha. Şey değil mi? Özbekistan maçında.
0: Evet, Özbekistan'da 3. golün ortasını Cucho Hernandez kesmiş abi.
1: Evet, adam bir sonra da yoktan topu kapıp
0: Değil mi ya?
1: döndü. Müthiş bir orta yapmıştı. Dün Suarez'in ortası da çok iyiydi.
0: Kolombiya'yı bir tutuyorsun yani. Bir Kolombiya Arjantin, bir Latin derbisi izleriz diyorsun yani son çeyrek final eşleşmesinde.
1: Evet, öyle olur gibi görüyorum.
0: Peki turnuva ağacının öteki tarafına geçiyorum. Hatta senin tarafınla başlayalım. Senin tarafın Portekiz tarafı. Portekiz grupta ikinci bitirmişti. Hırvatistan karşısında ikonik maçta 2-1 kazandı. Üzerine İspanya'nın rakibi oldu ki İspanya'da dolu dizgin geldi. Yeşilburun beraberliğinden sonra arka arkaya galibiyetlerle geldi. Avusturya karşısında kazanıp Portekiz'in rakibi oldu. Son 16. turunda İber derbisi, İber Yarımadası daki iki ekibin derbisinde sonuç ne olur? Oyun nasıl olur? Fikrin nasıl?
1: Yani ben oyun İspanya'nın kontrolündedir. Ki bu Portekiz'de izlemeye alışık olduğumuz şey değil. Onun için Portekiz burada hızlı hücumlarla nasıl reaksiyon verecek? Topun onlarda olmadığı senaryoda. Hani bunu merak ediyorum. Buradan da bir şeyler çıkabilir diye düşünüyorum. Ama tabii İspanya çok güçlü bir ekip. Bu maçın favorisi İspanya. Ama Portekiz'deki yıldızları da unutmamak lazım. Dünyanın en iyi orta sahaları diyoruz. Öyle değil mi?
0: %100.
1: Dünyanın en iyi orta sahası diyoruz. Dünyanın en iyi sol beki diyoruz. İleride çok eleştirilse bile Cristiano Ronaldo her zaman gol atabilir. Kalecisi de Hırvatistan maçında çok büyük işler yaptı
0: Costa
1: Portekiz'e.
0: da, Costa da iyiydi, doğru.
1: Evet, çok iyiydi. Ama tabii İspanya muazzam bir takım. 13 yaşından beri beraber oynuyorlar. Hocalarıyla beraber.
0: Değil mi?
1: Çok ayrı bir hikayesi var onların da. Yani benim açıkçası favorilerimden, turnuva favorilerimden biri İspanya'ydı. Portekiz'le eşleşmesi biraz moralimizi bozdu tabii bu noktada. Portekiz kendine o güzel tarafı atamadı.
0: Evet. Lider
1: Yani bu
0: bitirseydi Kolombiya'nın
1: maçı
0: yerinde olacak.
1: izleyeceğiz. Evet, Kolombiya yerinde olacaktı. Belki Arjantin, Portekiz, Messi, Ronaldo karşılaşması izleyecektik. O da
0: Belki
1: çok
0: de finalde
1: yüksek
0: izleriz
1: ihtimal.
0: hocam, daha belli olmaz.
1: Belki de inşallah diyelim. Çok güzel olur. Futbolun hikayeleri severiz. Futbol
0: İzleriz.
1: hikayeleri sever. Evet, bu turun en heyecanlı, en zevkli maçı Portekiz İspanya olacak. En büyük maçı bu. Değil mi? Baktığın
0: şüphesiz
1: zaman
0: evet %100.
1: Daha önceden de müthiş bir Portekiz-İspanya Dünya Kupası müsabakası izlemiştik. Ronaldo hat-trick yapmıştı, 3-3 bitmişti. 2018 diye bir
0: şey. Ne maçtı ya, doğru hatırlıyorsun.
1: Evet, seninle beraber izlemiştik.
0: Evet.
1: Evet, yine öyle bir maç olabilir. Nasıl sonuçlanacağına dair hiçbir tahmin yapamıyorum. Ama güzel bir maç izleyeceğiz.
0: Peki, zorlamayalım. Biraz da aslında grubumuzun dikkat çeken takımı Amerika idi. Amerika sonra zaten lider çıkmayı garantilemişti ikinci maçın sonunda Bosna Hersek karşısında 2-0'la geçip bir başka aslında turnuvada bunun aksine çok daha düşük tempoyla başlayan iyi de görünmeyen Belçika Senegal karşısında belki de turnuvanın en ikonik maçını oynadı ve 3-2 ile 2-0'dan 3-2 ile Belçika Amerika'nın rakibi oldu. Yani tabii ki Portekiz İspanya galibi Amerika Belçika galibiyle oynayacak ama Amerika Belçika galibi kim olur? Maç nasıl geçer? Bu iki takım hakkında notların nasıl ki sen de zaten Amerika'nın aslında yedek kadrosunu çıplak gözle izledin. Los Angeles'taki 3. maçta sen de yer almıştın tribünde. Amerika'daki atmosferi nasıl yorumluyorsun?
1: Bu yani Belçika ile başlamak istiyorum. Belçika.
0: Lütfen tabii ki.
1: Gerçekten bir hayal kırıklığı şu an benim için bu turnuvada. Belki oyun olarak hiç bize izleyiciye bir şey vermeyen takımlardan biri. Ama Senegal'e karşı da işte 10 dakika 15 dakika oyunla turu geçtiler. Gerçekten çok acayip bir maçtı. Acayip bir finaldi. Biraz açıkçası kalpler kırıldı. Ben Senegal'i destekliyordum.
0: Ben de Senegal'i destekliyordum.
1: Senegal'in hak ettiğini de düşünüyorum. Ama işte futbol bu. Amerika ise güçlü bir oyun oynuyor. Açık oynuyor. Gollü oynuyor. Yani bu maç kesin olarak gollü geçecek.
0: Güzel. İyi tahmin.
1: Düşünüyorum.
0: İyi tahmin.
1: Ne tarafa gider? O burayı da kestirmek kolay değil ama ben sanki Amerika'ya ev sahibi de olduğu için bir adım önde görüyorum.
0: Valla benzer yorumluyoruz yani şu ana kadar. Ben de kendi yorumlarımı sana tabii ki şu anda 6 tane eşleşme sordum. Senin yorumlarınla benim yorumlarımı bir yan yana getirip dinleyiciye bir kez daha sunacağım. Sonraki son 2 eşleşmeyi de konuşacağız ama. Brezilya-Norveç'te ben de Brezilya, sen de Brezilya dedin. İngiltere-Meksika'da ikimiz de İngiltere dedik. Arjantin-Mısır'da ikimiz de Arjantin dedik. İsviçre-Kolombiya'da ben %50-50 dedim. Orada sen Portekiz-İspanya'daki çekimser oyunu kullandığın şekilde ben biraz çekimser kullandım. Yani burada yayında İsviçre dedim ama Kolombiya yazmışım tahmin oyununda, öyle söyleyeyim, o kadar çekimserim, ne olacağını bilmiyorum. Senden Kolombiya cevabını aldık. Amerika Belçika'da ben de Amerika dedim. Portekiz İspanya'da ben bir tahminde bulundum. Tabii ben İspanya'yı tutuyorum. Bu maçta ikimiz rakip saflardayız Metin'im ama ben turu Portekiz geçer dedim. Sen de burada çekimserden yana kullandın oyunu. Dinleyicilerimizi hatırlatmak açısından bir araya girmek istedim. Şimdi bakıyorum şöyle. Tabii ki şurayı konuşmamız lazım. Paraguay-Fransa maçı var. Paraguay takımını sen de yerinde takip ettin. Üzerine Almanya karşılaşmasında takip ettiğini düşünüyorum. İzledim mi bilmiyorum. Ben izledim. Sen izlemişsindir diye tahmin ediyorum. Fransa'da... Sen kaçırdın mı o maçı?
1: Ben kaçırdım. Penaltıları izledim.
0: Ama yine de yorum alırız senden. Hiç önemli değil. Fransa'da evet. Zaten turnuvanın başından beri domine ede geliyor. İsveç'i de elediler. Paraguay-Fransa eşleşmesi oldu. Son 16'da Metin Pala ne der?
1: Evet, Paraguay şu anda burada belki de en olmaması gereken takım. Değil mi?
0: %100.
1: En sürpriz takım Paraguay. Almanya gibi bir devi elediler. Penaltı atışlarında. Ama bu sefer rakip çok daha güçlü oynayan Fransa. Son 2 Dünya Kupası'nda bir şampiyonluk, bir final. Ben yine Fransa'nın finale kadar yürüyeceğini düşünüyorum. Yani İspanya ile tabii oynayacak. İspanya ile oynarlarsa ne olur bilmiyorum. Portekiz'e karşı daha üstün geleceğini düşünüyorum bir sonraki turda. Benim yine favorilerimden Fransa rahat turlayacağını düşünüyorum.
0: Yani Paraguay bir masala daha imza atamaz artık diyorsun.
1: Yok o kadar da değil.
0: Ben yani de benzer yorumlamıştım.
1: 3-4 gol bulacağını düşünüyorum Fransa'nın.
0: 3-4 gollü Fransa. Ha, ben öyle yorumlamadım. Fransa turu geçer dedim ama sen net geçer diyorsun.
1: Evet, ben çünkü Paraguaylıların da artık yorulduğunu düşünüyorum. Fransa hücumcuları da çok, her zaman çok aç. Her maç çok aç. Sağa sola saldıran köpekler gibi affedersin.

0: gol arayan.
1: Evet,
0: gol
1: doğru
0: arayan
1: bu tabir kullanılır yani.
0: Onun için ben hani Paraguay'ı aşacaklarına, savunmalarını da açacaklarını düşünüyorum. Gollü bir galibiyet bekliyorum.
1: Peki son eşleşmeye geçmek istiyorum. Şimdi turnuvada belki de hepimizin bir şeyler beklediği bir Fas takımı var ki Hollanda karşısında kazanmayı başardılar. Brezilya karşısında berabere kalmışlardı. Grupta 7 puanla Hollanda karşısına çıktılar. Sonrasında son 16 turunda esasında turnuvanın ev sahiplerinden, daha doğrusu grup maçlarını kendi sahasında oynayan Kanada ile eşleştiler. Kanada-Fas eşleşmesi var. Maç Amerika'da, Kanada grup maçlarını Kanada'da oynadı. Grubu birinci bitirseydi biraz daha Kanada'da devam edebilirdi ama grubu lider bitiremediği için Güney Afrika ile 32'de eşleşti. Son 16'da Fas'ın rakibi oldu. Maç Amerika'da, Fas Kanada maçı. Metin Pala nasıl yorumlar?
0: Fas kazanır.
1: Çok çok çok güzel bir yorum geldi. Biraz Fas daha kazanır. Hocam var mı detaylar?
0: Fas kazanır. Yani Güney Afrika'yı bile Kanada zor geçti. Ben öyle yorumladım maçı izlerken. Fas güzel de oynuyor bence. İyi de bir kadrosu var. Yani Hollanda'yı da geçmişken Kanada'yı ben geçeceklerini düşünüyorum. Maç nasıl? Çok gollü bir maç olmaz. 1-0 Fas olabilir. 2-1 Fas olabilir.
1: 1-0 2-1. Güzel.
0: Uzatmaya gideceğini çok düşünmüyorum ama penaltıları da gidebilir tabii ki yani.
1: Şuradaki son sorumu da sorayım sana. Yani son bir iki tane sorumu sorayım daha doğrusu. Uzatmaya gitmesini en çok beklediğim eşleşme hangisi diye sorayım. Aklına geliyor mu? Amerika, Belçika, Portekiz, İspanya, Kanada, Fas, Paraguay, Fransa, Brezilya, Norveç, Meksika, İngiltere, Arjantin, Mısır, İsviçre, Kolombiya.
0: Portekiz, İspanya.
1: Bak ben de uzar dedim ona.
0: Evet, bu maç olur.
1: O zaman dinleyicilere Metin Pala'dan 1-0 tercihini öneriyoruz. Doğru muyum hocam?
0: Yatırım tavsiyesi değildir.
1: Peki şampiyon kim olur diye soracağım ve gol kralı kim olur diye soracağım.
0: Ya şampiyonu kestirmek çok zor bu turnuvalarda tabii ki. Ama turnuva haricinde Arjantin'in avantajını görüyoruz.
1: Doğru.
0: Herkes diğer tarafta. İngiltere o oyunu vermiyor. Ama Arjantin'i geçerse en büyük aday bence İngiltere olur. Yani Fransa da favorilerimden. Hani sana böyle bir şey yapayım.
1: Yani Fransa İngiltere finali olursa ne olur diye sorayım o zaman son olarak. Fransa Arjantin finali olursa ne olur diye sorayım.
0: Fransa kazanır Arjantin'e karşı.
1: Tamam.
0: Ama İngiltere'ye karşı da Fransa'nın kazanmasını beklersin ama İngiltere artık bir final daha kaybetmek isteyeceğini düşünmüyorum. Hani Avrupa şampiyonaları olsun, Dünya Kupası yarı finalleri olsun. Artık bu jenerasyonda bir şey başarması lazım.
1: Yani %50 ihtimalle football's coming home diyoruz yani.
0: Olabilir, evet.
1: Peki. Metin çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarından dolayı.
0: Bu arada Brezilya'yı da es geçmemek lazım.
1: Alalım biraz yorum.
0: Brezilya da her zaman Brezilya. Yani güzel bir turnuva izleyeceğiz bundan sonra. Öncesinde de izledik. Öyle de devam edecek gibi duruyor.
1: Ne zaman beraber izleyeceğiz peki? Yani bugün mü? Şimdi bugün hem Kanada-Fransa maçları var. Sonraki gün şöyle bakıyorum önümde. Hata da yapmak istemiyorum ama. Bakıyorum. Şey maçı var. Brezilya, Norveç, Meksika, İngiltere maçlarının olduğu bir gün var. Bir gün Portekiz, İspanya, Amerika, Belçika maçı var. Bir gün de
0: Brezilya-Norveç maçında buluşalım.
1: Olur. Olur. Güzel.
0: Yarın 11'de.
1: Tamam. Anlaştık. Abi o zaman görüşürüz akşam. Yarın akşam.
0: Görüşmek üzere. Sana iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.
1: Çok sağ ol. Çok sağ ol. Görüşürüz abi.
0: Herkese selamlar. Sağ olasın.
1: Evet, Metin Pala bizlerle beraberdi. Metin Pala ile de beraber esasında birazcık belli detaylara değindik. Belli şeyleri konuştuk. Turnuva ağacını doldurduk. Çok kısa bir soluklanacağız. Şöyle bir hazır İngiltere'yi Metin Pala övmüşken bir İngiltere'ye bir takımlarının özel bir dolgusu var, onu bir girelim. O dolgumuzun ardından Arda Zinadaroğlu ile beraber bu sefer de turnuva ağacındaki Arda'nın seçkilerini dinleyeceğiz. Arda'dan tabii ki ilginç yorumlar alacağımızı düşünüyorum. Bakalım Arda da "Football is coming home" diyecek mi? Göreceğiz.
2: Can Genç'le hafta sonu devam edecek. Radyo

0: Türkiye'nin en genç spor radyosu. İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
1: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
0: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Sheeners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabını aldı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih hava faciasından önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Aşıdan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şeker Evi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Sizce Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksağanlar. Newcastle United'ın forması saksağan kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksağan lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmakta.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.

0: Evet, Dünya Kupası özel içeriğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Can Genç ile hafta sonu kapsamında. Tabii ki ilk bölümde ben değerlendirmiştim son 32 turu maçlarını, üzerine son 16 eşleşmelerini. İkinci bölümde Metin Pala ile bir telefon bağlantısı yaptık. Metin Pala'dan da gurme seçimler, gurme tahminleri aldık. Aslında turnuvanın bütün boyutuyla turnuvayı ele aldığımız bir programı tasarladık. İkinci bölümü Metin Pala ile geçirdik. Son bölümde de Arda Zinadaroğlu ile beraberiz ki Arda hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk Can.
0: Ya tabii ki öncelikle şunu soracağım sana. Turnuvada sevdiğin takım olabilir, oyuncu olabilir veyahut da bir enstantane olabilir. Seviyor sevmiyor maddelerini alabilir miyiz turnuvayla alakalı?
1: Ya seviyor öncelikle. Renkli bir turnuva oluyor. 48 takımlı olması. İşte Cape Verde'nin dün neredeyse daha da üst boyuta taşımak üzere olduğu hikaye. İşte onların kalecisi Bosnia. Kongo'nun gruptan çıkması, bilmiyorum işte Curaçao'nun ilk puanını alması, her takımın buraya bir renk getirmesi kesinlikle bence çok olumlu. Hani hep şu konuşuluyor, takım sayısı arttı, kalite düştü. Ya oyun kalitesi olarak şimdi aslında bugün başlıyor turnuva son 16 takımda. Önceki bu son 32 turuna kalan takımlar ve grup maçları gerçekten 48 takım yenince nasıl renk kattıklarını, Dünya Kupası'nın bu ülkeler için ne demek olduğunu, kendi ülkelerinden gelen görüntüler, oyuncuların hikayeleri, işte Paraguay kalecisinde anlattık dün. Her gün böyle bir hikaye çıkıyor yani o açıdan inanılmaz. Ben bunun keyfini çıkarılması gerektiğini düşünüyorum.
0: %100. %100 Orlando Hill.
1: Özellikle etkiliyor. Aynı zamanda ben de biliyorsun program yapıyorum. Cüneyt Özdemir'in kanalında günlük. Yani o kadar çok malzeme var ki konuşacak, anlatacak, izleyicilerle paylaşacak. O açıdan çok bence hoş oldu böyle olması. 64 takım oluyorsa o da olsun. 34'te Suudi Arabistan'da diyecek noktadayım.
0: Seni ama farklı bir konseptle ağırlıyoruz. Birazcık şimdi tahminler var vesaire vesaire var. Tabii senin programlar çok çok güzel bu arada. Bütün dinleyicilerimize de önerelim bir kez daha. Arda ile Kupa Günlüğü olsa gerek. Doğru muyum abisim?
1: Aynen öyle. Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında izleyebilirler. Reklamını yapmış olalım.
0: Aynen öyle yapalım. Biz her zaman birbirimize bu şekilde, zaten Arda benim çok çok eski bir dostum, ayrı konu ama zaten sohbet etmekten keyif aldığım bir arkadaşımla burada ağırlamak bambaşka bir mutluluk benim adıma, onu da söylemiş olayım. Abi tabii sevmiyor maddelerini de almak istiyorum. Yani sevmediğin detay var mı Dünya Kupası'na dair? Mutlaka vardır. Takım olabilir, oyuncu olabilir veyahut da bir yeni kural düzenlemeleriyle alakalı bir şey olabilir.

0: Senden alabilir miyiz bu detayları?
1: Tabii zaten direkt diyeyim. Maradona'nın son 2 gündür sosyal medyada dolaşıyor. 2018'de yaptığı kehanet. Kehanet bile değil, bir tahmin yapıyor. Artık o sırada hangi kafada olduğu önemli değil. Çünkü tutuyor. Bunlar 100 dakika oynatır. 4'e böler. Araya da reklam çakarlar size diye anlattığı şey. Su molası gerçekten felaket bir şey. Hala alışamadım. Arada reklam giriyor. Bazen hani bazı maçları dalgın izliyoruz. Gece sabah kalkıp izliyoruz. Gece yatmadan izliyoruz. Yani bir anda böyle maç mı bitti? Yine bir devre oldu. Yani o hisse daha alışamadı futbol severler. Kesinlikle ilk madde olarak onu söyleyeceğim. Bir de tabii ABD'nin ev sahipliğindeki işte yine bu sosyoekonomik ve sosyopolitik konular aslında. Vize sıkıntıları, işte 14 İran şeyinin gelememesi. Takım görevlisinin işte Senegal'in fotoğrafçısı Kanada'ya gidemiyor çünkü ABD'den çıkarsa geri girmesi için Dakar'a dönmesi lazım. Bu tip FIFA'nın da engel olamadığı, ayarlayamadığı işler. Hani bir başka ülke olsa çok daha sert eleştirecektir şeyleri. ABD olunca biraz parayı veren düdüğü çaldığı için Infantino'nun kendisi de fazla sallamıyor. Bunlar yine biraz genel konuştum ama sahanın içine de dönebiliriz istersen.
0: Dönelim abi. Ya tabii ki son 16 tur eşleşmelerini soracağım ama turnuva ağacına baktığımız vakitte ilk başta hatta hiyerarşide ilk maçı öne taşımaya çalışacağım. Yani Kanada-Fas karşılaşması var son 16'da. Kanada grupta gruptan çıkmayı başarmıştı. Güney Afrika'yı mağlup edip geldi. Fas hakeza 7 puan topladığı Brezilya grubundan ikinci çıkıp Hollanda'yı eleyip buraya kadar geldi. Bugün saat 20'de oynanacak maç nasıl bir senaryoda geçer ve bu iki takım hakkında notların veyahut da gözlemlerin nelerdir? Bu eşleşme nasıl sonuçlanır diye sormak istiyorum Arda.
1: Vallahi açıkçası benim bu saatten sonra favorim ve tuttuğum takım Fas, onu bir söyleyeyim. Hatta bu grubun 3. maçlarından beri böyle Türkiye'nin elendiği belli olduğu andan itibaren. İskoçya maçını izlemişim, hatırlıyorsun, seninle de konuşmuştuk.
0: Evet.
1: İkinci hafta maçı olması lazım onların ikinci maçı. Yani öyle bir oyun oynadılar ki Paris Saint Germain'i andırıyor zaten. Hakimi'den dolayı biraz bu yorum yapıyorum. Devamlı bek bindirmeleri, hızlı hücumlar, organize hücumlar, stoperler 50 metrede. Yani müthiş bir takım. Avrupalı takım gibiler. Zaten Hollanda karşısında da istatistik kağıdını hatırla. %70 topla oynayan, çok daha fazla isabetli şut, rakip cezasız, korner bulan Fas. Geride bekleyen, bir nevi penaltıları götürelim de yırtalım diyen bir Hollanda vardı. Öyle de yırtamadılar. Çünkü Fas'a kalesi Bono gibi bir manyak var.
0: Hakikaten öyle ya.
1: Yaptığı işler yani iyi takip edenler hatırlıyor. Sevilla'dan da Avrupa Ligi'nde yapmıştı. Önceki Afrika Kupası'nda da böyle şeyler yapmıştı. Yani müthiş organize bir takım. Kanada karşısında ağır favorim. Ve yani kazanamazsalar yazık olur diye düşünüyorum. Kanada da kötü değil. Biraz daha enerjiyle, ruhuyla oynayan bir takım. Ev sahibi olmasının avantajıyla. Hak ederek geldiler kesinlikle. Güney Afrika karşısında da çok daha farklı olabilirdi. Çizgiden çıkan toplar aklıma geliyor. Ama yani Fas'ın bir Afrika takımının şeyinden çıkıp baya baya bir dominant takım oyunu oynaması, bir Latin takımı gibi, bir Avrupa takımı gibi oynaması gerçekten muazzam. Favorim Fransa olmasa rakipleri çeyrek finalde muhtemelen birazdan konuşuruz.
0: Evet.
1: Final için bile iddialı bulabileceğim bir takım. Yani Fransa dışında her takımı karşısında favori göreceğim takım. O kadar da yani abartarak
0: söylüyorum. O kadar net söylüyorsun yani.
1: Çok iyi. Karşılığı olarak görüyorum bunu yani. Oyuncu kalitesi ve bitiricilikte bir sıkıntıları var. Bu onlara karşı dönebilir. İşte çok da gol kaçırıyorlar mesela. Bir Üskoçya maçı da çok fark edebilecek bir maçtı. O izlediğim maç. Brezilya'yı bence onlar elinden kaçırdı.
0: Kesin %100.
1: İşte Haiti maçı zaten bir kafaya taktılar. Fişi çektiler. Yani müthiş organize, komple bir takım, iyi bir hocaları var. Gerçekten çok etkilediler beni. O yüzden de bir taraftan favorim olarak görüyorum. Bir taraftan da tabii ki Afrika kıtasından geleneksel kupanın iddialı dişlileri, yani papazlarından biri olmayarak bu oyunu oynamaları ve Hollanda'yı da küçük duruma düşürmeleri açıkçası çok iyiydi. Biraz da çünkü sevmiyor tarafını istiyorsan vereyim. Örneğin Hollanda ile Almanya'nın başarılı olmasını beklemiyordum. Hatta ikisini grupta üçüncü yazdım. Aramızda 40 kişi yaptım.
0: Gerçekten mi? Üç mü yazmıştın?
1: Evet. İkisi de lider çıktı ama ilk tur elendi yani. Ben tabii ki o Toto'da baya bir puanım aşağıda şu an. Sen de fena durumda.
0: biz de aşağılardayız abi orada.
1: Evet. Diyorlar işte ulan program yapıyorsunuz, ikiniz de aşağıdasınız. Ancak orada bu öngörüm buydu yani. İkisi de turu geçemedi ve aslında son 16'yı bile görememiş oldular. Çünkü bariz bir kalite farkı var Almanya, Hollanda eskiye göre. Bir İspanya, bir Fransa, bir Arjantin seviyesinde değil. Çok bariz. Bunun da tezahürünü sahada sürpriz diyebileceğimiz elenmeler de olsa aslında çok da sürpriz olmayarak görmüş olduk. Tabii ki Almanya'nın Paraguay'a geçmesini belki %99 olarak bekliyorduk ama onlar da geçememiş oldu ve galiba günün öbür maçı da Fransa Paraguay.
0: Aynen oraya geçecektik. Fransa Paraguay'ı da sorayım. Günün öbür maçını da sorayım. Oradaki eşleşmede hani anladığım kadarıyla biraz Fransa gibi

0: Fransa'nın o kadar çok problem çözücüsü, kilit açıcısı var ki yani 4'ü birden burada aklıma geliyor. Hatta bazen Barcola, bazen Duye'yi oynatıyor. İşte Çerkin'in bir trip attığını gördük de Şamps'a. Ama ne yapsın? Mbappe, Dembele ve Olize bambaşka bir seviyede top oynuyor. Zaten bence bu 3 oyuncu sezonun da en formda 3 oyuncusuydu belki Avrupa genelinde. Hani Mbappe belki başarılı olamadı Real Madrid ama sayıları ortada. Olize zaten yarı final maçlarını hatırlıyor. Paris'te oynadıkları
1: başka bir seviyede.
0: Dembele zaten Ballon d'Or sahibi. Belki bu sene de zorlayacak Fransa şampiyonluğu durumunda. Yani bambaşka bir seviye olduğu için Fransa'nın problem yaşamasını düşünmüyorum. Ama Paraguay gene kendi oyununu oynayacaktır. Yani nasıl bizi Almanya kitlediyse elinden geleni yapacak. Ama Fransa biliyorsun 4 maçta en az 3 gol attı.
1: Evet.
0: Toplam 13 gol olmuş olmaları lazım. Çünkü Norveç'i 4 dediler. Diğer maçları 3'er golle geçtiler. Yani onu durduracak takım da Paraguay değil gibi duruyor, bilmiyorum de sen ne düşünüyorsun?
1: Yok yok, benzer yani ben de çok benzer yorumladım. Paraguay belki 0-0 1-0 oyununu fena oynamayabilir dedim. Yani 1-0 öne geçerse şayet Fransa karşısında fena oynamayabilir dedim ama yani burada artık herhalde bu peri masalı son bulur diye yorumlamıştım. Fas konusunda da birebir düşünüyoruz yani ben senin kadar fazla yani çok beğendiğim bir kenarda ama turnuvanın en büyük favorilerinden olarak da görmüyorum. İster istemez Fransa ile karşılaşacağı için ama şuraya kadar ki dilimde benzer yorumladık. Hemen devam etmek istiyorum Arda çünkü kısıtlı vaktimiz var. Çok maç var. Portekiz-İspanya diyeceğim. Çünkü İber derbisinde, İber Yarımadası'ndaki bu iki ülkenin derbisinde nasıl bir şey bekliyorsun? Oyun ne olur? Ve sonuç ne olur? Yani Metin Pala ile işin içinden çıkamadık. Belki Arda Azinadar olur. Bize bir kılavuz olur.
0: Yani inan çok zor maç. Çünkü normalde Portekiz'in lider bitireceği senaryo bekleniyordu. Ve orada bir çeyrek finalde Portekiz'in Arjantin, işte Infantino'nun rüyası olurdu. Ronaldo ile Messi, Kansas'ta sanırım o maç olacak. Miami'de olabilir. Karşı karşıya getirmek ama öyle maç olmayacak şu an. Evet. O yüzden Portekiz'e ikinci olmanın bedelini burada İspanya ile oynamak diyecek. Ritz'in çok rahat geçmediler açıkçası. Şimdi ama kaliteli kadroları var. İspanya öbür tarafta çok kaliteli, çok organize, çok bir takım görüntüsü. Zaten 2024'te De Fuente'nin takımı bence bugünkü Paris Saint Germain'e de biraz örnek olan bir takımdı. Yani kanatların kullanımı birebir de Nico Williams ve Yamal'ın yarattığı fark o turnuvada. Aslında Paris'in oyununu da bir şekilde aynaladı. Yani doğrudan kopyası demiyorum ama çok benzer bir orta saha, benzer kanat kullanımı. Santrafor'un benzer gezgin rolü. Çok paraleller görüyordum bir senedir. İspanya'da hala o halinde. Yani bir çift önde gibi geliyor. Ancak Portekiz'in süperstarları ve kilit oyuncularının da biraz daha kaliteli görüyorum. Bu tarafta siz de burada işin içinden çıkamadınız. Yani Nuno Mendes, Oğan Eves, bu Paris takımları 3 oyuncular biliyorsunuz. Sinyayı da katarsak.
1: Aynen.
0: Çok iyi oynarsalar. Ronaldo'nun önüne çok top gelirse Ronaldo da atacak o golleri. İspanya içinden de biraz sıkıntılı bir hal alabilir ama İspanya'da gol yemedi biliyorsunuz.
1: Bırak o da var, kadar. O da var. Meksika ile beraber gol yemediler.
0: İşte Laporte oynuyor, Laporte bu oranın adamı diyoruz. Kadir'e tartışılıyor, Raya Dinsimon'la oynamış ama bir tane adamlar gol yemedi. Belki erken bir gol yiyecekleri, ilk defa gol görüp geriye düşecekleri senaryoda ilk defa geriye düşmüş oldular bu turnuva. Nasıl içinden çıkacakları bilemeyecekleri bir senaryo olunca o zaman da Portekiz bir adım önde olur. Gerçekten zor maç yani. İki takım da birbirini bence ortada istemezdi karşılaşmak.
1: %100.
0: Orası çok karışık. Biliyorsun çeyrek finale çıkan takım oradan devam ederse Fransa'yı %80 şu an herhalde diyebiliriz karşısında bulacak yarı finalde.
1: Evet.
0: Orası bir hayli karışık yani turnuvanın o tarafı, sol ya da üst tarafı diyelim.
1: Peki o zaman devam edeyim. Gerçekten işin içinden çıkamadığımız bir karşılaşma. Ben İspanya'yı destekliyorum tabii ki. Metin Pala Portekiz'i destekliyor. Turnuvada tuttuğumuz takımlar karşı karşıya geldi Metin'le. Bir rekabet içerisinde izleyeceğiz kendisiyle beraber ama tabii ki işin içinden çıkamadık. Bakalım futbol kazansın isteriz. Amerika-Belçika eşleşmesi ne dersin?
0: Vallahi yani hiç istemem ama Amerika'yı alsın istiyorum. Çünkü Belçika o kadar kafaca burada değil ve o kadar şansa geçti ki Senegal'de. Kesinlikle ABD daha önde bence. Kolaylıklarını söyleyebiliriz. Ancak bilmiyorum ne düşünürsün. Yani Amerika'da o kadar baskının altında hani favorim gibi görünüp biraz panikler mi yoksa işi bitirir mi bilemiyorum.
1: Yani ben şöyle yorumlamıştım Arda açıkçası Amerika-Belçika eşleşmesini. Yani isterseniz Balogun olsaydı Amerika'da kırmızı kart görmeseydi bence ben evet. Amerika çok rahat turlar derdim. Ama şu anda da yine de Amerika turlar gibi yorumladım kendimce.
0: Ben de yani Balogun tabii büyük kayıp oldu. Gördü kırmızı kart sanırım var müdahalesi vardı orada.
1: Aynen.
0: Çıkar mı çıkmaz mı Süper Lig'de de bazen tartışıyoruz. hani bir taraftan da hani Amerika ev sahibi biraz korunuyor algısında kırmış olmazsa

0: açıdan ama önemli bir silah. ABD, yani Belçika'yı burada negatif tarafa koyuyorum daha çok. ABD yine kendi oyunu oynayacaktır ama hani hem gruptan çıkarken zorla resmen çıktılar. Mısır oyun olarak onları alt etti. İran dengeliydi. Kırmızıdan sonra İran onları oyun olarak alt etti. Yeni Zelanda maçında tamam çok pozisyona girdiler, kaçırdılar, farka gittiler. Ancak onu da yensinler zaten diyoruz.
1: Bir zahmet değil mi?
0: Senegal karşısında çözüm bulamıyorlardı Lukaku'nun golüne kadar. Doğaçlama kazandıkları maç oldu. Bu sefer bir adım kısa kalabilir. ABD'de hayal ettiği, tarihinde ilk olmayacak bu tabii, yarı finali bile 1930'dan kalma ama uzun zaman sonra bir çeyrek finalde görebilir ABD. Tabii ki ABD'nin de hedefi bu olur. Yani turnuvadaki geleceği uç nokta diyebiliriz o noktaya. Çünkü onlar da aynı şekilde İspanya'da, Portekiz'de karşılaşacak değil mi, yanılmıyorsam?
1: Katılırım. Evet, doğru biliyorsun. Katılırım. %100 katılırım dediğin yoruma. Peki turnuvanın diğer tarafına geçiyorum. Kısıtlı süremizde seninle beraber bütün şeylere en azından değinmek istiyorum. Selim Evrengil desem nereden yorum yapacağını biliyorsun. Selim Evrengil ile Haaland karşı karşıya geliyor. Yorumun ne olur?
0: Müthiş maç. Turnuvanın en renkli taraftarları, Norveç taraftarı, bir Meksika dalgası 86 havası yaratmayı başardılar. Viking kürekleri mi diyelim. Tam 40 yıl sonra gene Meksika ve ABD'de oynayan turnuvada çok hak ederek geldi Norveç. Önüne çıkanı yendi gerçekten. Fransa maçında yedek çünkü soyundurdular. Evet, enteresan bir tercihti. Yani Fransa'nın da şimdi yolu kolay değil. Norveç'in de kalktığı Brezilya çıktı. Geçen sene İngiltere'de Meksika'nın galibi bekliyor. Orada bir tercih, farklı bir tercih yapıldı. Yani ikinci olmak değil, oyuncu dinlendirmeyi denediler. Brezilya'da zorluk çıkarabilirler. Ancak Brezilya takımı bu turu daha geçecektir diye düşünüyorum. Yani Japonya karşısında da bir alarm verdiler ama ikinci yarıki oyunun değişmesi, biraz daha sağlı solda ortalar, büyük takım gibi oynamaları, Ancelotti takımı gibi rasyonel sonuca gitmeleri bu maçta da yine bir adım öne çıkarıyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum.
1: Tıpatıp aynı yorumladım. Tabii bir iki tane fazla şey de söylemiştim. Kısıtlı vaktimizden dolayı senin biraz vaktini kıstığım için ister istemez bu şekilde devam ediyoruz abi. İngiltere Meksika diyeyim.
0: Abi ben orada Meksika demek istiyorum Can. Yani
1: gerçekten mi?
0: Azteca stadında 4 maçın 3'ünü orada çıktılar. Meksika'da gol yemedi biliyorsun. Gol yemenin ikinci takım İspanya ile birlikte. Aha. Tamam İngiltere farklı bir test. Henüz o seviye bir ekip oynamadılar ama yani zor tabii. Şimdi saha içinde göremiyorum bunu ama bir şeyler ters giderse İngiltere'de Meksika cezayı kesebilir ve kazanabilir. İngiltere için büyük ayak kırıklığı olur. Tabii ki maçın doğal favorisi İngiltere ama yani Meksika demek istiyorum çünkü o kadar güzel bir ev sahibi ki şu an Meksika.
1: %100.
0: Bir tur daha devam etse harika olur. Ama tabii ki yani kağıt üstünde İngiltere oyunuyla domine edebilirdi maçı. O zaman da kazanır gibi duruyor.
1: Şöyle bir yorum yapalım. En azından seni şu şekilde linçten kurtarmış olayım. İngiliz futbol, İngiltere'yi çok seven futbol severlerimiz var, dinleyicilerimiz. Yani bir sürpriz olacaksa bu sürprizi Meksika'dan beklerim.
0: Öyle diyelim. Aynen.
1: Çok güzel abi.
0: Ama mesela İngiltere'yi, Hollanda ve Almanya'yı koydum. Bir alt seviyeye koymuyorum. Onu da net bir şekilde söyleyeyim. Sağdaki oyunun beğendim Kongo maçında. Yani çok daha önceden dönebilirdi o maç. Kongo şanslıydı biraz o noktada diye düşünüyorum. Ghana karşısında da yine İngiltere iyiydi ama iyi kapanan takımlar vardı.
1: Duran adamın kehaneti midir hocam peki o maçın ilk yarısı o zaman? Kongo'da duran bir baba var ya.
0: Evet ya onun kehaneti ya da bu Ganalı büyücü belki hani
1: Kongo'ya
0: bir kıyak geçirdi. Çünkü biliyorsun Harry Kane 5 gol attı. Tek gol atamadı maç. 6 pasla topu havaya dikti. Gana maçıydı.
1: Evet 85. dakikada
0: çok acayip. Akabeler beni hatırla az daha çıkarıyordu. Öyle bir kehaneti de olmuştu. Tabii ha. Uzaylılara işlemiyor bu kehanet diye de.
1: Güzelmiş. Uzaylılar demişken o zaman abi uzaylının çevresinde şekillenen mavi beyazlı ekip Cape Verde ile oynadığı zaten düne değiniriz birazcık orayla beraber. Bir de Mısır-Avustralya eşleşmesinden Mısır geçti. Son 16'da Arjantin-Mısır izleyeceğiz. Arda Zinadaroğlu nasıl yorumlar?
0: Yani net favori Arjantin. 4 sene önceki takım neredeyse 11 oyuncunun 8'i mi aynı? Hocası aynı. Uzaylısı aynı Lionel Messi'den bahsediyoruz anlamayan olduysa.
1: Evet, evet.
0: Çok pragmatist bir oyun. Aynı Arjantin'in aslında 86 senesi gibi Maradona etrafına kurduğu takım gibi yazılar, yorumlar okuyorum hep. O da sanırım Bilardo'nun takımıydı o zaman 86'da.
1: Evet, Carlos Bilardo.
0: Çok benzer aynen. Bir mantalite. Tamamen nasıl en kolay yoldan kazanırım, o da Messi'ye bu alanları açmak. Bütün 10 oyuncunun onun çevresine dizmek, onun yani çevresine dizmek derken onun akılına bırakmak ki bu en mantıklı. Elinizde dünya tarihinin en iyi oyuncusu varsa böyle oynarsınız. Ve müthiş bir savunma disiplini. Arjantin gol kalesinde sanırım gördü mü?
1: Bir tek kape verdi maçında, dün gördüm.
0: Kape verdi maçında, görmüş oldu. Ancak Mısır maçında böyle bir sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. Mısır için de turnuvanın tabanı dünkü penaltı atışları sonrası. Artık Arjantin karşısında kendimi attım. Ben eve dönünce krallar gibi karşılanırım. Ha, olursa müthiş olur. Olmazsa da hiç sıkıntı yok diyecektim.
1: Tabii canım.
0: Bu takım biz de olabilirdik bu arada son 16'ya kalıp ve biz onlardan daha iddialı olurduk. Ama inan ki konuya hiç girmek istemiyorum. Çünkü burada bir süreyi Türkiye'yi konuşarak bazı yanlışları konuşarak geçirebiliriz. Evet. Artık
1: o başka bir programın konusu olur. O, aynen, şu anda olur. Girmedik o konuya. Bugün biraz daha Dünya Kupası 32 ve 16 turu üzerinden gidiyoruz. Peki İsviçre Cezayir karşılaşması vardı. İsviçre grupta belli oyuncuları çok net bir şekilde parıldadı. Cezayir karşısında da 2-0'la geçtiler. Adını son 16'ya yazdırdı İsviçre. Kolombiya'da Portekizli gruptan lider çıktı. Gana'yı 1-0'la eledi ve İsviçre'nin rakibi oldu. Son 16'nın son eşleşmesini Arda Zinadaroğlu nasıl yorumlar?
0: Bence en iyi maç takım denkliği olarak. Tabii ki İspanya Portekiz falan hani o daha üst olacak. Hani çok iki takımın da birbirine test ederek göreceği ve iki takım da iyi turnuva geçirdiği maç. O yüzden de Kolombiya'ya bayıldım yani. Portekiz maçını izleyen olduysa 0-0 bitti ama Portekiz'i deyim yerindeyse sahada felç bıraktı. Müthiş domine bir oyun. İşte Latin takımları böyle oynamalı dedirten bir oyundu Kolombiya için. Ve kendi tabanını da kırdı bence Kolombiya. Bence favori. Ancak İsviçre'nin de hem hocasıyla hem dediğim gibi yetenekli oyuncularıyla şapkadan tavşan çıkarabilen, gole kolay gidebilen adamları var. Yani çok iyi maç izleriz. Yani seyir zevki olarak en iyi maç olabilir. Öyle yani
1: bayağı iyi bir şey izleriz abi.
0: Emniyette gidebilir. Bu maç çok daha böyle keyifle geçebilir. Ancak Kolombiya'yı bir adım önde görüyorum ve çeyrek finalde müthiş bir Latin eşleşmesi. Yani Arjantin favori olur orada ama hani sanki Arjantin-Kolombiya çok güzel bir çeyrek final olacak.
1: Evet, ben de onu istiyorum hakikaten. Ya benim ben orada çekimser oyumu kullanmıştım. Ya Portekiz İspanya'da, İspanya tutmama rağmen Portekiz işte futbolun bilmem nesi hikayesi tanrıları şeklinde yorumladığım kısımda Portekiz'i turlattım ben orada ama şöyle ben de Arda Zinadaroğlu'nun ve kendi tahminlerimi söyleyerek aslında son bölümü aktarmış olayım. Paraguay Fransa'da ikimiz de Fransa dedik. Fas Kanada'da ikimiz de Fas dedik. Portekiz İspanya'da Arda Zinadaroğlu Joker kartını kullandı. Ben Portekiz dedim. Amerika, Belçika'da ikimiz de Amerika dedik. Brezilya, Norveç'te ikimiz de Brezilya dedik. Meksika, İngiltere'de ben İngiltere'den Arda Zinadaroğlu bir sürpriz olursa Meksika'dan yana kullandı şansını.
0: Aynen öyle.
1: Arjantin, Mısır eşleşmesinde ikimiz de Arjantin'i önde gördük. İsviçre, Kolombiya'da ben çekimser oy kullandım. Her şey olabilir demiştim. Burada 51-49 İsviçre'ye yakınım dedim ama tahmin oyununda Kolombiya'yı turu geçer yazdım. Yani o kadar işin içinden çıkamadım dedim. Arda Zinadaroğlu da kalitenin ve yakınlığı zaten altını çizdi ve bir farkla Kolombiya gibi aslında gibi yorumladı. Arda valla şampiyon kim olur diye son sorum sorayım. Ondan sonra teşekkürümü edeyim.
0: Abi o soruyu 10 Haziran'da sorulduğunda da söylemiştim. Aslında o güne kadar düşünmemiştim. O gün Fransa demiştim. Bugün de Fransa diyorum. Çünkü çok problem çözücüsü var. Yani bazen denk güçler olunca o ilerideki kilit açan adamların yoğunluğu ve kalitesi farkı getiren şey oluyor. Yani yine bir Arjantin-Fransa finali de olabilir. Tekrar eden final Dünya Kupası tarihinde çok uzun zamandır olmadı. Belki de hiç olmadı. Hatta sanki hiç olmadı şimdi.
1: Ya düşünüyorum Fransa-Brezilya sanki var gibi hissediyorum da yok galiba çünkü.
0: Yok, 98'den önce Fransa'nın finali yok.
1: Yok.
0: Sanırım yok. Olabilir, şu an senaryo biraz onu gösteriyor. Ama bu seferki finalde yani Fransa o problemleri çözer gibi hissettiren bir takım. Ama işte önce bu turu geçecek, sonra çeyrek finalini bir görmemiz lazım. İşte Fas muhtemelen olabilir rakibi. Yarı final oradan İspanya mı Portekiz'e gelir artık. Başka bir takım mı gelir onu da göreceğiz tabii. ABD Belçika'dan biri mi gelir, ancak finale kadar kendini attığı noktada da hocasının tecrübesiyle ve Mbappe'nin diktatör Mbappe'nin
1: diktatör Mbappe'ymiş
0: yakın görüyorum. Sen kim diyorsun? Biliyorsun kendi aslında bu lakabı da biraz kabul etti. Son asker selam verdi ya son golden sonra.
1: Evet, evet.
0: Dedesini duyuyorum dedi ama yani şimdi ne diyeceksiniz ki adama, attığı her maç ikişer ikişer artıyoruz diyor. Yani yapacak hiçbir şey yok.
1: Şampiyonu hiç kestiremiyorum Arda ama İspanya'yı köküne kadar destekliyorum. Eğer Portekiz'e elerse İspanya neden olmasın demek istiyorum.
0: Tabii Portekiz'e eğer gelirse de o yarı finale Fransa karşısında onlar da daha rahat çıkar. Ki Lamine Yamal'ın da podcast'te iki gün önce çıktı. öyle bir eşleşme olursa diye soruyorlar. Favori yine bize çünkü.

0: 2 yıl önce yarı finalde Almanya'da onları yenen biziz. Psikolojik üstünlük bizde olacak gibi de açıklaması var. Katılmamak elde edildi sonuçta. Ama Fransa bu sefer biraz daha hem 2022 hem 2024'e göre daha da kreatif bir takım görüntüsü verdi.
1: %100. Kesinlikle
0: katılıyorum. O yüzden de biraz Fransa'yı öne koyuyorum. Ama tabii finalde her şey olabilir. İşte Arjantin mi olur oradan, İngiltere mi olur, Brezilya mı olur? Onu da görmek lazım.
1: Peki. Arda çok çok teşekkür ederim kıymetli
0: ben
1: katkından dolayı.
0: Çok keyifli oldu.
1: Aynen, bayağı keyifliydi abi. Evet. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle abi. Hoşça kal.
0: Tamamdır. İzleyicilere çok sevgiler, selamlar. Sağ ol canım.
1: Evet, Arda ile konuştuk. Arda ile bayağı bir şey değerlendirdik. Hakikaten kendisiyle de program yapmak her zaman çok büyük bir keyif. Zaman zaman ben ona destek, zaman zaman o bana destek. Zaman zaman araştırmalarımızı birbirimizle paylaşıyoruz ki bugün de kendisine rica ettim. Dedim ki böyle bir konsept yaptık. Son 32 turu konuşacağız. Son 16 turu eşleşmelerinin öngörülerini yapacağız. Birazcık linç yiyeceğiz. Birazcık aslında talihsiz de yorumlar yapacağız dedim. Var mısın talihsiz yorum yapmaya dedim. Tabii ki kendisi de teveccüh gösterdi. Çok teşekkür ederim kendisine. Ayrıca da Metin Pala'ya da çok teşekkür etmek isterim. Metin'le beraber de zaten bütün eşleşmeleri, bütün ince ayrıntılarına kadar konuştuk. Bugünlük bizden bu kadar. Dünya Kupası özel içeriğimizi sizlere dinletmiştik. Biraz sonra çok değerli içeriklerimiz olacak Radyo Gold'de ve birçok içeriği de sizlere, çeşitli içerikleri de şu anda ben de dizmiş bulunuyorum. İlk etapta tabii ki çok kısa iki tane dolgumuz olacak. Biraz rakiplerimizi bir tanıyalım. Sonuç olarak çok kısa bir dilim kaldı. Yaklaşık bir 15-20 gün kaldı ön eleme maçlarına, temsilcilerimizin ön eleme maçlarına. Onların dolgularının ardından kim ne dedilerimiz, sizler için özenle hazırladığımız kim ne dedilerimizi dinleteceğiz. Ve birçok içeriğimiz de var. Radyo Gol ile kalın, sağlıcakla kalın ve hoşça kalın demek istiyorum.
2: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Rakiplerimizi tanıyalım. Midtjylland. Danimarka futbolunun son 20 yılına damga vuran ve modern futbol yönetimi denildiğinde akla ilk gelen yapılardan biri olan Midtjylland, 1999 yılında, yani nispeten çok yakın bir tarihte Danimarka'nın Billund bölgesindeki iki yerel kulübün birleşmesiyle oluştu. Kısa süre içerisinde mütevazı bir taşra takımı olmaktan çıkıp Danimarka Süper Ligası'nın en dominant güçlerinden birine dönüştü. Kulübün temel felsefesi tamamen veri analitiği, geniş gözlemci ağları ve kusursuz işleyen bir altyapı akademisi üzerine kurulu. Danimarka temsilcisinin tarih sayfalarına ve başarılarına göz attığımızda bu vizyoner yapının meyvelerini hızla topladıklarını görüyoruz. Midtjylland, kısa tarihine rağmen müzesine 4 Danimarka Süper Liga şampiyonluğu sığdırmayı başardı. Bununla birlikte Danimarka Kupası'nda da şampiyonluklar yaşayan ekip, her yıl istikrarlı olarak Avrupa arenasında boy gösteren, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarında adından sıkça söz ettiren bir kulüp hüviyetine sahip. Maçlarını Herning şehrinde bulunan 11 bin küsur kapasiteli MCH Arena'da oynayan Midtjylland, siyah ve kırmızı renklere sahip. İç sahada kuzey disipliniyle birleşen organize ve modern bir tribün atmosferi oluşturuyorlar. Takımın teknik direktörlük koltuğunda Mike Thulberg oturuyor. Thulberg yönetimindeki Midtjylland tam anlamıyla modern İskandinav futbol ekolünü sahaya yansıtıyor. Fizik gücü yüksek, atletizm kalitesi üst seviyede olan kadro, sahada yüksek pres uygulayan, çok koşan ve oyun disiplininden 90 dakika boyunca kopmayan bir oyun karakterine sahip. Takımın kadro yapısına bakıldığında ise küresel bir yetenek havuzundan beslendikleri hemen dikkat çekiyor. Savunmada Hırvatistan milli takımından Martin Erlik ve Danimarkalı tecrübeli stoper Mats Beş Sorensen gibi isimler öne çıkarken orta sahada Philip Billing gibi güçlü profiller dikkat çekiyor. Hücum hattında ise Şileli genç yetenek Dario Osorio, Güney Koreli golcü Cho Jae-sung ve Gineli Franculino Ju gibi atletik, dikine oynayabilen ve uluslararası tecrübeye sahip isimler yer alıyor. Ve gelelim bu kulübü bizler için çok daha tanıdık ve özel kılan o büyük detaya. Midtjylland kadrosunun en büyük yıldızlarından, hücumun en yaratıcı ve en tehlikeli parçalarından biri, Türk futbolunun yükselen değeri Doğuhan Aral Şimşir. Kulübün kendi akademisinden yetişen Danimarka altyapı liglerinde rekorlar kırdıktan sonra as takıma yükselen 24 yaşındaki milli oyuncumuz günümüzde

0: 2023'de takımın 58 numaralı formasıyla sol kanatta ve hücum hattında görev yapıyor. Gösterdiği performansla Danimarka Süper Ligası'nda yılın oyuncusu ödülüne layık görülen ve şampiyonluklarda doğrudan pay sahibi olan Aral Şimşir, yüksek top tekniği, birebir de adam eksiltme becerisi ve ceza sahası dışından attığı etkili şutlarla Midtjylland hücum organizasyonlarının merkezinde yer alan en değerli isim konumunda.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Rakiplerimizi tanıyalım. Górnik Zabrze. Polonya futbolunun en köklü ve en karakteristik temsilcilerinden biri olan Górnik Zabrze, isminden renklerine, kuruluş hikayesinden tribün kültürüne kadar tam bir işçi sınıfı kulübüdür. Kulübün isminde yer alan Górnik kelimesi, Polonya dilinde kelime anlamı olarak madenci demektir. 1948 yılında Polonya'nın en büyük ağır sanayi, kömür ve madencilik merkezlerinden biri olan Zabrze şehrinde kurulan bu kulüp, bölgedeki irili ufaklı birkaç işçi kulübünün birleşmesiyle filizlendi. Bu nedenle kulübün genlerinde ve armasında madenciliğin getirdiği o sert, pes etmeyen ve mücadeleci kimlik yer alıyor. Kulübün tarih sayfalarına bakıldığında Polonya futbolunun en parlak ve en dominant dönemlerinden birine imza attıklarını görüyoruz. Górnik Zabrze'nin müzesinde tam 14 Polonya Lig şampiyonluğu bulunmakta. Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda Polonya futboluna kelimenin tam anlamıyla ambargo koymuşlar. Bununla da kalmayıp Polonya futbol tarihinde bir Avrupa Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren ilk ve tek takım unvanını hala ellerinde bulunduruyorlar. 1970 yılında o dönemki adıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda İngiliz devi Manchester City ile finalde karşılaşmış ve kupayı kıl payı kaçırmışlardır. Bu yönüyle Górnik, her ne kadar yakın geçmişte o eski şaşalı günlerinden uzak bir görüntü sergilemiş olsa da Polonya'nın en büyük futbol çınarlarından biri olma özelliğini korumakta. Bugünlerde kulübün teknik direktörlük koltuğunda Slovak çalıştırıcı Mihal Gasparik oturuyor. Gasparik'in yönetimindeki Górnik Zabrze, Polonya futbol ekolünün fiziksel güce, yoğun ikili mücadelelere ve yüksek atletizm kalitesine dayalı oyun karakterini sahaya yansıtan bir takım görünümünde. Maçlarını 24.000 kapasiteli Ernest Pohl Stadyumu'nda oynayan ekip, özellikle iç sahada madenci köklerinden gelen oldukça ateşli ve baskılı bir taraftar desteğine sahip. Kulübün renkleri olan beyaz, mavi ve kırmızı, tribünlerdeki o endüstriyel futbol öncesi dönemin samimi ve sert atmosferini günümüzde taşımaya devam ediyor. Takımın mevcut kadrosuna ve saha içi yapısına göz attığımızda ise fiziksel teması seven, orta sahada dirençli ve geçiş hücumlarında tempo yapabilen Polonyalı oyuncularla yabancı isimlerin birleşimi bir rotasyon tercih ediliyor. Takımın savunma hattında 33 yaşındaki deneyimli stoper Rafal Janicki ile birlikte Slovenya milli takımından da tanınan tecrübeli sol bek Erik Janza gibi isimler omurgayı oluşturuyor. Hücum hatlarındaysa atletik ve dikine oynayan profiller ön plana çıkıyor. Kulübü günümüzde futbol dünyasının en sıra dışı ve en çok konuşulan yapılarından biri haline getiren esas detay ise yönetim ve sahiplik koltuğunda gizli. Dünya futbolunun önemli bir ismi, Alman milli takımının efsanesi ve bir dönem ülkemizde Galatasaray formasıyla da izlediğimiz efsane sol ayağı Lukas Podolski. Bu kulübün sadece eski bir oyuncusu değil, aynı zamanda resmi olarak çoğunluk hissedarı ve sahibi. Zabrze yakınlarında doğan ve çocukluğundan beri bu kulübe büyük bir aidiyet besleyen Podolski, geçtiğimiz dönemde kulübün %86'lık hissesini belediyeden satın alarak Górnik Zabrze'nin yeni patronu oldu. Aktif futbol kariyerini de bu kulübün forması altında Polonya Kupası zaferiyle noktalayan efsane isim, artık kulübü bir başkan ve yatırımcı olarak bir üst seviyeye taşımak için mesai harcıyor.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
3: Turnuvanın favori adaylarından bir tanesi olan İspanya'nın vites yükseltmeye başladı. Evet, sanki attı. Virajlara geldi.
4: Hani bekliyorduk. Vitesi atacaklar mı yoksa oyun bu kadar mı diye. Yok dedi. Biz vitesi bir arttıracağız yani. Ben de Lamine Yamal başta olmak üzere.
3: Bence çok keyifli bir maç oldu.
4: Çok.
3: Turnuvanın herhalde en keyifli maçlarından bir tanesi diyebiliriz.
4: Diyebiliriz.
3: Portekiz Hırvatistan, Alper'i birazcık üzdü Hırvatistan yenilmiş olması ama Portekiz zaten oturun.
4: Orada da bence doğal favori kazandı.
3: Favorisiydi. İsviçre, Cezayir zaten beklendi.
4: Orada doğal favori kazandı. Değil mi yani? Dün sürprizsiz gün.
3: Evet, dümdüz devam ettiler. Yani Avusturya başka birisiyle eşleşseydi belki ciddi problem yaratabilirdi ama.
4: Çok şey ya, ağır siklete yani karşı.
3: İspanya geliyor bir çörekleniyor senin cezasını.
4: Orta siklet değil, hafif orta siklet hani. Var ya öyle bir şey, light bir şey. Yani bir yani ortanın da bir küçüğü. Çok fark var yani tartıda. Hani Lamin Yamal'ın da oynamaya karar vermesiyle beraber. Ki yani çok, bir de onun kaçırdığı iki tane de karşı karşıya iki tane var yani. Hani ya, kalecinin üstüne vurdu yani, kalecinin ya da doğru yerde durdu ya da onun üstüne vurdu. Çok daha farklı da olabilirdi.
3: Katılıyorum. Yani İspanya herhalde en tatmin edici performansını gösterdi turnuva boyunca. Bu benim beklediğim bir şeydi ama ne zaman göreceğimizi çok öngöremiyordum.
4: İşte ben de görecek miyiz? Hani acaba ya hani o İspanya'nın Dünya Kupası tutukluğu var ya. Hani,
3: evet, o ya bir başlıyor. Çeyrek finale gelene kadar sallanıyor.
4: 2010'dan sonra ilk kez Dünya Kupası şampiyon olduktan sonra ilk kez eleme turu geçmişler. Şimdi böyle baktığın zaman da bir yani bir garip bir tablo. Ama sahada öyle bir 11 vardı ki hikmedi. Yani hani çok iyi bir takım. Ya ben Fransa için neler söylüyorsam 3 aşağı 5 yukarı İspanya için aynılarını söylerim. Yani Fransa'yı bir tık yukarı koyarım belki ama İspanya da oralarda.
3: Sana ya İspanya ile Fransa çok ciddi anlamda haksız rekabet yaratıyor Dünya Kupası'nda.
4: Baya.
3: Birer tane daha takım kursalar, onlar da diğerleriyle rakip olsa muhtemelen finalde işte mutlaka İspanya ve Fransa'nın bir takımı
4: karşılaşır. Bir tanesi karşılaşır. Olur. Bence de olur. Yani son 16'da kesin olur ikisinin de ikinci takımları.
3: Müthiş. Oradan müthiş sonra kadroları var. Tabii Fransa'nın birazcık hani genişletilmiş Pro Max Afrika olmasının da.
4: Tabii orası daha şey. Burada da biraz yanlış bilmiyorsam biraz da Bask ve Katalunya ağırlıklı diyorlar evet. Burası içinde yani hani.
3: Abi İspanya'nın bir de yani küçümsemiyorum, basite indirgemiyorum ama yani var olan bir düzen var. O düzene uygun oyuncuları al burada devam et.
4: Tabii canım.
3: Ya çok fazla bir şey fark etmiyor.
4: Ya bizim aslında 96-2000 o Galatasaray'ın 4 sene evet. Üstüne şampiyon olup UEFA aldığı zaman milli takımın da hani ana kadrosu Galatasaray'ın Türkleri üstüne işte eksik neresi? Kaleci'de Tafarel yok, işte Rüştü var.
3: 10 numaraya Yıldıray'ı
4: i̇şte
3: getir.
4: Acı yok, Yıldıray'ı getir. İşte belki bir iki tane daha sağa sola ekleme yap devam et. Çünkü aklın yolu bir. Elde evet. Model var, başarılı devam ediyor. Ya uyguluyorsun. İspanya'da da bence benzeri var. Neyse sonunda Real Madrid'lerin de gönlü oldu. Yani ben de bir Real Madrid, İspanya'da en azından Real Madrid sempatizan olarak. Hani Kukureya en azından yeni transfer olarak evet. İspanya milli takımında bir Real Madrid'de oldu.
3: Kukureya'nın hikayesi de çok acayip ya. Şeye çok
4: saçı
3: benziyor.
4: Saçı kazıtacak mı?
3: Elvir Baliç hikayesine benziyor, çok benziyor.
4: Saçı kazıtacak mı acaba? Yani, diyordu ya Real Madrid son, forması giyeceğime kazıtırım diyordu.
3: En son bir beyanatı düştü. Yani teyit etmedim, doğru yanlış bilmiyorum. Belki trollemiş de olabilirler. Şey diyordu yani Barcelona forması giymektense saçımı kazıtmayı tercih ederim.
4: Ne yani, doğru diyor. Ya bu işler var. Bence bu transferin tadı tuzu bu işler. Ya bu arada Kukureya'ya da bence Real Madrid'e transfer olmak yaramış ya. Dün ben evet. En beğendiğim 3 oyuncudan bir tanesi Kukureya'ya olabilir.
3: Abi bu ceza sahasının içerisinde hani kağıt üstünde göstereyim. Yani şuranın kale olduğunu varsayarsak şurada bir Kukureya bölgesi var.
4: Var. Aynen öyle.
3: İyi gününde sürekli oralarda. Yani. Şut atıyor, pas veriyor, asist yapıyor. Devamlı oralarda giriyor ve şey demezsin. Maçın parçasını al. Hiç izlememiş bir adama de ki bu adam hangi mevkinin oyuncusudur? Sol forvet falan der.
4: Dersin. Kesin. Yani sayılmayan golü var. Evet. Dün yine yani oraya da gidiyor.
3: Yalnız Oyarzabal da hani sahte 9 oynamak istiyorsanız arkadaşlar bu oyun böyle oynanır.
4: Böyle oynanır.
3: Dersini müthiş
4: dün,
3: verdi.
4: Kulakları çınlasın. Oğulcan'la konuşuyorduk bizim Oğulcan Akçay'la da. Dedim ki Oyarzabal'ın bugün golü var. Abi o da çok sinameki belli olmaz dedim. Sen de yaz not burada dursun dedim. Oyarzabal'ın golü var. Yani enteresan maçlarda enteresan anlara sahneye çıkabilen bir adam bence Oyarzabal. Ama dediğin gibi sahte 9'da oynayacaksan nasıl oynanır al ders diye okut.
3: Abi müthiş ya al izlet. Bu arada hani
4: şey. Hani yıldız mı? Yıldız değil.
3: Değil abi dümdüz bir adam gibi ha. Görünüyor ama hani o ağır görünüyor bir de evet. Ceza sahası koşullarında falan. Ama sürekli olması gereken zamanda olması gereken yerde. Bir de Pedro Porro'ya paragraf açmak
4: çok
3: lazım.
4: Çok iyi oynadı dünya.
3: Ya iki tane bek oyuncusu bir maçın kaderini nasıl bu kadar etkiler?
4: Ki Pedro Porro kötü de bir sezon geçirdi Tottenham'la evet. Yani. Hani böyle çok parlak bir sezon arkasından gelmedi. Hem
3: Tottenham ben, düşecek mi diye bekliyordum.
4: Hem yani. Psikolojik olarak hem çok da bu sene ekstrada bir şey oynamadı yani. Hani ben çok Tottenham maçı izlemedim belki 7-8 senedir ama çok etkilemedi beni en azından.
3: İzlenecek gibi değil zaten. Ben zarureten izledim
4: biraz
3: ama.
4: Biraz Dezerbi geldikten sonra hani birazcık Tottenham'a baktık. Ben bir de Tudor'un ilk maçına bakmıştım. Demiştim Tudor da olmayacak belli oldu.
3: Tudor da müthiş iş ya. Yani iş bulma konusunda gerçekten menajer, Tudor'un menajeriyle çalışalım.
4: İyi menajer her zaman.
3: Boşta kalmayız.
4: Şu baksana baskı endeksine ya. Bu nedir arkadaş?
3: Abi nefes aldırmıyor.
4: Can dayanmaz ki buna.
3: Yani hem baskı endeksi olarak hem de bunu olabildiğince öne atarak yapıyor İspanya.
4: Acayip.
3: Şey değil yani böyle 50 metrelik bir alanda değil. 20 metreye sıkıştırıp orada boğuyorlar.
4: Şimdi buradan hala Türkiye'yi eleştirmek istemiyorum ama. İspanya'da ilk maçını kazanamadı değil mi? Ve evet. Hatta ne dedik? İşte belki Türkiye'den bile daha büyük sürpriz. Yeşilburnu Adaları'nı yenememeleri. Ama öyle bir ayağa kalktılar ki oradan. Yani işte tam olarak bunu

0: anlatmayacağım. Reaksiyon böyle verilir abi. Reaksiyon çeneyle. Reaksiyon
1: posta koyarak.
0: Vatandaş olmadığın ülkenin vatandaşlık dersleri vererek olmuyor abi. Sahaya çıkıp top oynayacaksın. Şimdi kimse bir şey diyor mu? Ya şu anda kimse İspanya'da hatırlıyor mudur Yeşilburnu maçını? Yani kimse hatırlamıyordur abi. Geçmiş olsun.
1: Abi bir de şeyler ya. Adamlar şeyin hissiyatını veriyorlar. Tamam Yeşilburnu karşısında büyük bir fiyasko falan ama şey diyorsun yani meşhur bir klişe var ya gerçek İspanya bu değil diye.
0: Tabii ki. Ha orada şunu da konuştuk. Düşündük. Öne sürdük. Ya turnuva sonuçta bu bir ilk niye ilk maçtan 5. viteste başlasınlar? Belki evet bir düşükten başladılar. İşler de iyi gitmedi. İstedikleri anlamda. Yamal bence tam hazır değildi. İşte zorlu evet. Oynadı belki. O maçta da çok etkili değildi zaten oyuna girdikten sonra. Ama işte oradan sonra artık ne olduysa o takıma bildiğimiz İspanya geri döndü bir anda. Çok keyifli. Ya bence turnuva artık keyifli bir hale geldi.
1: En sonunda.
0: Sonunda bu turda son 32'de de güzel maçlar oldu. Hani kötü maç geçen ne maçı kötü? Bir tane kötü maç vardı da şimdi hatırlamıyorum. Ya belki bir tane maç dışında çok böyle sıkıldığım maç olmadı benim izlediklerimde.
1: İngiltere içinde. Normalde çok sıktı ama Demokratik Kongo maçı bir orada bir burada geçti.
0: Güzel maç
1: çok
0: oldu.
1: Çok keyifli oldu.
0: Şey maçı ya Kanada maçı. Kanada maçı çok kötüydü. Kanada Güney Afrika.
1: 90 artı 5'te geldi.
0: 5'te zaten. Geldi ama maçta hiçbir şey olmadı desek yeridir. Ha burada da Güney Afrika'nın yani gücü oranında yapmaya çalıştığı şey.
1: Ben çok saygı duyuyorum.
0: Paraguay Almanya da bence çok böyle acayip eğlenceli bir maç değildi. O da Paraguay ne yapsın abi bir şekilde ya kazanmanın formülünü bulman gerekiyor ya. Ama onun dışında bence çok zevkli maçları izlemeye başladık.
1: Şimdi insanların o gün attığı tweetler genelde Paraguay'a öfke ve memnuniyetsizlik evet. Belirten tweetlerdi. Fakat bakıyorum şimdi adamlar öyle ya da böyle bir tane bir şey yapabiliyorlar. Tek yapabildikleri şeyle Almanya'yı elediler. Burada bence eleştirilecek olan şey niye futbol oynamıyor değil. Oynayamıyor çünkü yok.
0: Yok aynen öyle.
1: Bir tane adam var Enciso var onun dışında Enciso adam yok var. Paraguay'da.
0: Yani öbürleri evet yani baktın da Avrupa'da.
1: Almiron ismi cismi var falan
0: eskiden
1: ama.
0: Eskiden iyiydi.
1: Yani futbolu kafada erken bırakmış Almiron.
0: Evet zaten bence o yaşta oralara giderek de bıraktığını anladık ya.
1: Ya yani bizim bile gündemimize gelmedi.
0: Gelmedi. Almiron. Gelmeden oraya gitti bir anda.
1: Portekiz maçı var. Orada da tabii var kararları, iptal edilen goller, evet. İşte oyunun psikolojisi falan. İspanya ne kadar kontrollü bir şekilde işi götürüp maçı kopardıysa Portekiz de o kadar kaosla hayatta kalmaya çalıştı. Hocam. Orada da iki tane hiç beklemediğin adam. Leao mesela Türkiye'de transfer gündemine gelince ben hep şey diyordum. İşte 70-80 milyon euroluk paket ama gol kaçırdıktan sonra tribünlere dönüp hani onun meşhur bir yüz ifadesi var ya.
0: Bazı oyuncular öyledir ya yani golü attığı sürece var atamadığı gün işte bir yıldız atarsa maçın yıldızı. Yani mesela bunu hep Anderson Talisca için de söylerim mesela. Gol attığı gün maçın yıldızı atamadığı gün hiçbir şey yok.
1: Yük.
0: Yani yük hakikaten yük.
1: İki tane adam çıktılar işi çözdüler Hırvatistan karşısında ve oynayan taraf bana göre Hırvatistan.
0: Hırvatistan daha oynamaya çalıştı ama işte burada da yine kaliteli olan daha dinamik olan yani Ronaldo'yu çıkarttığın zaman Portekiz daha dinamik bir takım. Şimdi şeye bakıyorsun evet. Biz dün baktık Bülent abiyle. Bir Portekiz Hırvatistan maçı buldu Bülent abi 8 sene önce mi ne? Abi yine Modric, Perisic. Hani dün yine Modric, Perisic. Tamam. Bir diğer tarafta bir tek Cristiano Ronaldo kalmış. Hani o da en önde oynuyor zaten. Yani oyunun kader alanında değil. Ha bir de şeye baktık o dönem. Yani o dönemki Hırvatistan daha iyi Portekiz'den.
1: Evet.
0: Hani bu maçı öngörürken
1: bu adamların daha iyi
0: Portekiz durumda. Daha iyi. O Hırvatistan zayıflamış. Hani Hırvatistan eskisi gibi hani eskiden böyle Hırvat takımına baktık mı abi? Gözümüzde birkaç oyuncu kestirdik. Yani tamam, işte şu iyi. Şimdi bakıyorsun zaten Gvardiol şeyde oynuyor. Yerini bulmuş.
1: Kimsenin keşfetmediği bir adam yok.
0: Yani yok işte. Livakovic var. Yakından tanıyoruz zaten kendisini. Hani ya adamların gol beklediği de Budimir 30-35 yaşında.
1: Evet abi.
0: Hani bence yaşlanan artık dönüşmesi gereken bir milli takım. Ben Bosna için de aynısını söyleyebilirim. Yani o belki o Yugoslavya'nın parçalanması bu işi birazcık zora soktu. Ülkelerin evet. Bir anda jenerasyonu geliştirmesini. Abi çünkü Sırbistan mı gelişecek? Makedonya mı gelişecek? Hırvatistan mı?
1: Abi Bosna. Bir de orada şimdi beğenilir beğenilmez ama Yugoslavya'nın bir spor kültürü vardı. Var. Herkesin yapmakla mükellef olduğu en az iki tane spor dalı vardı. Yani çocukken işte daha 7-8 yaşındayken yapmaya başlıyordum bir sporu yanına bir tane daha ekleniyordu.
0: Spor yasası mı? Zorunluluk böyle bir şey
1: tabii
0: vardı.
1: Tabii mecburiyet yani, değil mi? Okullarda zaruret vardı mesela. Herkes en az iki tane spor yapmalı.
0: Ya zaten bakarsan Hikmet her sporda varlar ya. Hala parçalanmış halde bile olsalar. Yani şimdi yani burada Sırbistan yok mesela bu sefer Dünya Kupası atıyorum işte Bosna. Hırvatistan var. Baya basketbola dönüyorsun. Muhakkak Sırbistan zaten en güçlülerden bir tanesi.
1: Voleybolda varlar.
0: Voleybolda varlar. Yani takım sporlarının hepsi adamlar ya. Teniste Novak Djokovic var. Hani.
1: Evet. Deccal ama.
0: Deccal. İğrenç bir karakter ama yani hani yapacak bir şey yok. Hani.
1: Yapıyor mu sporu ama?
0: Yapıyor. Ya makina. Gerçekten makina. Hani Ben çok büyük bir Federer aşığımdır yani, uzak ara. Ben işin hep estetik tarafındayım çünkü hani. Evet. Nadal'ı da çok, yani Nadal'ı Netflix'teki belgeseli izledikten sonra çok sevmeye başladım. Biraz geç oldu ama.
1: Nadal bana çok harala gürele geliyordu ama.
0: Ama belgeseli izleyince yani neden harala gürele olduğunu anladık. Hani neden olmuş? Acayip bir psikopat bir amca. Evet. Yani sadece çalışarak, işte o eski Almanların o Arbeiten mantığıyla çalış, devamlı çalış. Kaybetsen de çalış, kazansan da çalış, tatil de yapma. Ve büyük saygı duyuyorum ama Novak da tabii öyle. Yani diyorum ya, bütün sporlarda olan bir ülkeden bahsediyorsun. Hep bölünmüş. Ya bölünmeseymiş şu anda herhalde, ya basketbolda bile belki Amerika diye bir ülkeyi birinci sırada göremeyebiliriz.
1: Aynen öyle. Ya bir de olimpiyatlarda falan da varlar. Her şey sırıkla atlama, yüksek şey atlama, o bu her yerde varlar.
0: Bakarsan Balkan seninle aynı. Aslında senin de aynı olman lazım. Hatta sen de daha fazlası olmadı ama sen bölünmedin.
1: Balkanlardan daha fazla Balkan kökenli bizim ülkemizde
0: var. Nüfusumuz daha kalabalık. Genç nüfusumuz daha fazla. Ama hemen hemen hiçbir sporda, tam futbol ayıralım artık, biz daha başarılıyız milli takım olarak. Ama hiçbir sporda yanlarına yaklaşamıyoruz yani.
1: Aynen öyle abi. Portekiz'e baktığımız zaman da ben yani Ronaldo fanı değilim. Ben bu Ronaldo Messi çekişmesinde iki tarafı da keyifle seyreden taraftaydım. Fakat Ronaldo meselesiyle alakalı ben takımda boşa koşu attırılan bir Ronaldo izliyorum. Kendi kendine orada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Topsuz alanda koşuyor ediyor. Şimdi bu istatistikler mesela bir önceki maçta yerden yere vurulacak şeyler ortaya konmuştu. Bruno Fernandes'in, Vitinha'nın birçoğunun demarke vaziyetteyken şut attıkları pozisyonlar var. Tabii Ronaldo takım içerisinde olmalı olmamalı kendi takımında da konuşuluyordur muhtemelen. Yani biz Ronaldo'suz aslında daha fazla iş yaparız
0: ya
1: diyorlardı.
0: Aslında ona benzer açıklamalar yaptılar ya turnuvanın ilk maçından sonra. Ya o da bizim gibi bir oyuncu aslında. Yani çok özel birisi değil. Hani Figo'nun,
1: şu anda öyle.
0: Figo'nun turnuva başlamadan Figo ki bana göre gelmiş bir şey büyük. Yani benim izlediğim için en iyisi. Evet. Yani Ronaldo dahil. Bizim efsanemiz derken oradaki hani daha bir tabir vardır. İskeleye varmamış derler ya. Ya işte o da sıradan bizim gibi falan dersen. O da pek olmaz. Yani takımda bir problem olduğunu gösterirsin zaten.
1: Evet.
0: Şimdi Messi için diyor mu birisi? Ya işte o da ne Maradona gibi, Ortega gibi birisi demiyor kimse yani.
1: İspanya hariç bütün Akdeniz ülkelerinde bu tip problemler var. Ya. Biz de dahil. Var. Biz zaten gruplaşma işini seviyoruz.
0: Ben bu sene bir tek Fransa'da biraz daha az, en azından dışarıya yansıması az Fransa'da bu sene. Evet. Yani Mbappe'nin daha pozitif, yani gollerden sonra falan.
1: Onu bakıyorum. Beklemiyordum ben
0: hiç, Mbappe'yi. Ya attırmaya çalışıyor resmen ya artık. Mesela Olise'ye attırayım bir tane diyor, Dembele'ye bir tane attırayım diyor. Olise kaçırınca üzülüyor Olise'yle beraber. Hani.
1: Ya. Real Madrid'den ziyade kulübü Fransız milli takımı olmuş gibi görünüyor.
0: Öyle yani, şu da var herhalde. Hani o Paris Saint-Germain'den ayrılırken kırdı ya Fransızları. Yani bir şampiyonlar gibi de kazanmadın ve gittin. Herhalde şunu diyecek. Al baba, ülkeyle kazandık işte, tamam yani. Ne yapayım ben? Bir tane kazanmıştım. Bunu da ikincisini de yanına koyun. Hani kaptan olarak bunu yapayım mı görüyorum ama dediğin gibi hakikaten İspanya dışında, en azından İspanya'da dışarı yansımıyor varsa bile, her takımda bir sorun var. Ya burada tabii Ronaldo'nun bence yaşı, temposu da biraz. Şimdi onlar da şunu diyordur ya. Ya biz belki daha dinamik bir santrforla daha farklı işler yapalım. Çünkü turnuvanın belki en iyi orta sahası bizde.
1: İnanılmaz bir orta saha.
0: Değil mi? Var. Yani şimdi hani düşünebilirsin abi, futbolcu da böyle bir şey. Biraz egolar. Şimdi o Bruno Fernandes de düşük egolu bir adam değildir muhtemelen.
1: Tabii ki.
0: Yani onun için. Ama öyle veya böyle yine son 16'ya geldiler.
1: Ve geldiler, İspanya'yla karşılaştılar.
0: Acayip maç.
1: Müthiş maç olacak. İnşallah çok zevkli olur. Acayip. Ama şey bekliyorum ben, böyle tarihte tekme tokat oynanan maçlar vardır ya. Onun öyle gibi bir şey bekliyorum.
0: Olur. Öyle olur. Bir yerde Yamal, genç, yıldız. Bir yerde Ronaldo, yaşlı kurt.
1: Sonunda yazıları okuyabileceğimiz nokta.
0: Ya evet, sonunda Allah'a çok şükür ya. Hani yeşilden de vazgeçilmiş.
1: Geldi tablo. Bu arada bizim programın kapaklarıyla alakalı sosyal medyada da videonun altında da eleştiriler görüyoruz. Dünya Kupası'nın her kıtaya bir renk belirlemesiyle oluşturulmuş bir görüntü o.
0: Ben de hani bilmiyorum.
1: Gökkuşağıyla özdeşleştiriliyor falan. Ya Dünya Kupası o renkleri kullandığı için, biz de Dünya Kupası programı yaptığımız için bunu kullanıyoruz.
0: Aynen. Ama ta ağaç güzel olmuş bu sefer. Hikmet'in dediği.
1: Abi okunabiliyor. Önceki neydi öyle, bakamıyorum. İçeriden bağırıyorlardı. Şurada şu var, burada bu var diye. Yani gene artık.
0: Abi orası çok acayip tabii. Yani İspanya Portekiz, Amerika Belçika gelecek. Ki Amerika bekliyorum ben oradan. Orası da sert olur. Orası evet. Çok kolay çıkmaz yani.
1: İspanya, Amerika burada herhalde bizim favorilerimiz.
0: Ne diyorsun?
1: Çıkarlar.
0: Portekiz yapar mı sürpriz?
1: Portekiz sürpriz yapacağını zannetmiyorum abi. İspanya şeyi attı ya o. Hani o vitesi attı ya. Daha buradan sonra kolay kolay durmaz gibi geliyor. Amerika Belçika'yı eler diye düşünüyorum.
0: Balogun yok.
1: Balogun çok saçma bir kart gördü ya. İnanılmaz.
0: Hayır, ben en çok Pochettino'ya şaşırdım. Kırmızı kart değil bence diyor. Ne yapacak? Öldürecek mi adamı sağda? Yani, hayır, basıyor ve ittiriyor yani hani.
1: YouTube'da bir video var. Belki görmüşsündür abi. Böyle oyuncu tokadı yapıştırdıktan sonra hani niye kart veriyorsun yani, falan diyor. Onun kadar saçma.
0: Hani çok saçma yani.
1: İşte en önemli virajda

0: şeyi takımı yokuştan aşağıya.
1: Kim oynayacak? Yep, şey oynayacak.
0: Pepe oynar bir
1: Pepe işte oynayacak. Ben o zaman Hacı Wright oynatırım mesela. Oynatmıyor ama.
0: Hacı Wright'ı ben acayip beğeniyorum.
1: Ben de aynı.
0: Tam da iş yapar bir kere. İspanya zaten evet. Savunmayı çıkarır.
1: Ağır diye oynatmıyor olabilir bir tek. Ama iyi golcü Hacı Wright yani.
0: Abi alverişinde çok iyi.
1: Çok iyi.
0: Arjantin zaten diğer taraftan. Herhalde Avustralyalılar da Arjantin diyordur orada.
1: İşte orada taraftan. Bence öbür maç. Herkes şimdi bizim genelde ayrıştığımız maç Avustralya-Mısır. Yani kimle konuşsam. Daha kendime bir yandaş bulamadım Avustralya konusunda.
0: Birbirine çok yakın takımlar. Yani Salah arkadaşlar sazı bana verin derse herhalde Avustralya'yı elerler. Ama takım oyununa kalırsa iş Avustralya çok sıkıcı bir takım.
1: Ben şöyle bir maç yorar. Bekliyorum. 0-0 penaltılar.
0: İnşallah sabah 4'e koyarlar.
1: Sıkıcılık seviyesi olarak hani ben saatini öyle bekliyorum. Ben öyle bekliyorum maçı. Sıkıcılık seviyesinde.
0: Diğer tarafta zaten İsviçre-Kolombiya. Kolombiya bu benim beklediğim bir şeydi. Çeyrek final yaparsa çok büyük başarı diyordum. Ama hani kendimi eleştiririm. Ben Türk milli takımı için de aynısını söylüyordum.
1: Abi kimilerine göre Kolombiya Arjantin ortada diyorlar yani.
0: Kolombiya çok rahatsız edici, ısıran.
1: O da tekme tokat bir takım çünkü yani.
0: Abi faulleri falan şey. O kadar bağırarak mesaj veriyorlar ki. Aha ben seni rahatsız etmek geçim için faul yapıyorum aynen. Der gibi yapıyor Kolombiya. Ve bu oyuncuların kimliği. Davinson Sanchez de yani performansı da göğe yükseldi. Herhalde turnuvanın ilk 11'ine girer pozisyonda.
1: Abi iki tane Kolombiyalı var. Biri yani ülkemizden. Biri Davinson Sanchez. Dediğin gibi buraya gitti. Belki bu sezon eleştirildi Galatasaray. Belki Galatasaray acaba çıksak mı ya yerine hani biraz daha gencini bulabilir miyiz? Çünkü bu sene biraz sakarlıklarını da yapmaya başladı o Tottenham'daki gibi. Ya acaba ama adam öyle bir dünya atmasın ki ya da şunu diyor adam. Kardeşim ben buradan bir sıçrayayım Galatasaray'dan. Yani bir üstte tekrar deneyeyim şansını. Yani Premier Lig mi olur? La Liga mı olur bilmiyorum. Diğer Kolombiyalı tekrar ülkemize geldi herhalde. Geliyor. John Duran. Dünya Kupası'nın olduğu sene 6-7 ay önce milli takım kadrosundayken hiçbir şey yapmayarak gerek Türkiye'de gerek Rusya'da milli takımın dışında kaldı. Yani iki tane futbolcu. Aynı ülke, aynı toprak.
0: İnanılmaz ya.
1: Yani acayip değil mi bu?
0: Bu arada John Duran bana göre hala ısrarla söylüyorum. Dünyanın potansiyel tavanı en yüksek 10 oyuncusundan birisidir.
1: Kesin. Kesin. Ben falan
0: ama kendi bilmiyor hala, işte.
1: Bilmiyor. Kendi ha bir de neyle motive ediyor kendisi anladın mı? Sen Dünya Kupası'yla bile kendini motive edemiyorsun. Yani Dünya Kupası'na sahneye çıkacaksın ve sen oynayacaksın.
0: Ya bir de o coğrafyalarda falan varlık sebebidir Dünya Kupası.
1: Hiç yani. Anlamlandıramadım bir oyuncu. Ha Kolombiya Arjantin güzel eşleşme. O da güzel maç olur.
0: Güzel maç.
1: Copa Amerika finali tadında.
0: Bir de şey ya oralarda abi bunların kültürleri var. Şimdi ben bu konuları seviyorum. Hani çok fazla kafada şişirmeyelim ama Arjantin'in mesela 3 tane kültür birleşimi var. İtalyan, İspanyol ve Latin kültürünün birleşimi. Bunlar da sokak kavgası gibi görüyorlar maçları.
1: Rodrigo de Paul.
0: Şimdi şey öbür tarafta Kolombiya'ya bakıyorsun. Kolombiya zaten tekme tokat oynayan tabii. Bir takım. Ve stoperinin bir tanesi Davinson'sa diğeri de İtalya Ligi'nin en sert stoperlerinden bir tanesi.
1: Lukumi mi?
0: Ben de nasıl okunduğunu hala çözemedim. O da o oyunculardan bir tanesidir. Nasıl okunuyor bilmiyorum.
1: Onun da adı çok Türkiye'de anıldı. Galatasaray'la çok geçti bir dönem.
0: Evet.
1: Geçen sene bir ara Fenerbahçe'yle çok geçti adı. Düşmedi yolu daha henüz. Henüz düşmedi.
0: Thiago Motta orada gitti. Herkese böyle bir sihirli değnek dokundu. Herkesi performansının pik noktasına çıkardı. Kendini herkes gitti. Bir şekilde oradan sonra yolunu tutturdu.
1: Kendi de tutturdu. Juventus'a gitti. Evet. Sonra tutturamadı ama.
0: Juventus'a da...
1: Sazı çalıyor. Muhammed Salah.
0: Ya bu turnuvanın görseli olabilir.
1: Çalarsa tabii.
0: Hani ön tarafta beklediği maçlar oluyor. Maçlara bakıyorum şimdi ben şeyi yazıyorum. Hani Salah hangi dakika aralıklarında nerelerde? Şimdi 3. bölgede beklediği böyle 10-12 dakikalık bir zaman dilimi var maçın başında. Bekliyor orada diyor ki hani işimizi burada yapalım. Zaten sınırlı enerjimiz var.
1: Tabii. Yormayalım da.
0: Pas gelmeyince 12-13. Dakikadan sonra orta sahaya girip oyun kurmaya başlıyor. Müthiş bir adam. Keşke daha genç olsaydı. Keşke. Daha fazla izleyebilseydik.
1: İşte bunların bu turlarda sana şöyle hani Mısır'ın şansı ya son Dünya Kupası maçı ya farklı bir şey sunmak isteyecektir Muhammed Salah.
0: Kesinlikle öyle.
1: Kariyerinin en azından milli takım kariyerini belki sonlandırmasa bile hani son Dünya Kupası.
0: Bir de teknik direktörüne de mesajı vermesi lazım ya. O çok çile çekti çünkü.
1: Ne golcüydü o da be. Hatırlar mısın Hossam Hassan'ı?
0: Hatırlıyorum.
1: Aa çok iyi golcüydü. Bak.
0: Hani o dönem... hani Müslüman olarak tarif ettiğimiz ülkelerden daha kaliteli oyuncular çıkıyordu. Ya İran'dan Ali Dağı, Ali Karimi vesaire.
1: Bıyıklı. Ali Dağı bıyıklı golcü.
0: Evet, Bayern
1: Münih'ten sonra gelen bıyıklı golcü.
0: Bayern Münih falan var ya adam.
1: Tabii. Çok iyi golcü. Bence Mehdi Taremi de hala iyi yani. Orası Santfor çıkartıyor yani.
0: Mehdi Taremi daha olması gereken yer yüksekmiş gibi geliyor ama işte Kuzey Afrika coğrafyası.
1: Sende yok ama işte öyle düşün yani.
0: Bizde Almanya yetiştirmediği için yok.
1: Değil mi? Yetiştirse bir tane. Düşenlerden toplayacağız. Yukarıda ne vardı abi? Başka bir alabilir miyiz? Yeni ağacımızı. Yukarısı da güzel abi.
0: Evet konuşulacak takım alınca diğerlerini unuttuk.

0: Bize Norveç var mesela yukarıda.
1: Brezilya-Norveç müthiş bir maç olacak ve benim açımdan şey mesela Haaland-Gabriel eşleşmesinin devamı.
0: Yine tekme tokat.
1: Evet.
0: İtiş kakış.
1: Bol bol güreş izleyeceğiz
0: o
1: orada.
0: O maça mesela şey bir hakem ataması lazım. Oynatacak bir hakem. Çünkü o maç çok foul olacak.
1: Evet. El Salvador'lu hakem atanabilir bu maça. Güzel
0: Faslı da olabilir. Hangi maç yönetti Faslı geçen gün ya? Millet birbirini dövdü maçın içinde ya. Şimdi gelir aklıma. Abi herkes birbirine vuruyor. Faslı oyna diyor. Oyna hiç. Devam.
1: Bu arada şey,
0: Almanya-Paraguay.
1: Abi Faslan hakem seçilmesi çok mantıklı. Faslı inanılmaz sert. Tekme tokat oynanıyor
0: orada oyun. O oynasın o zaman abi.
1: Getir koy.
0: Neden biliyor musun? Maçı da Almanya-Paraguay maçını hatırla. Bir ara herkes birbirine vuruyordu ya. Anton birine vuruyor, öbürü öbürüne vuruyor. Paraguaylılar zaten her yerde vuruyorlar. Öyle yapıyor adam.
1: Bir Hollanda-Portekiz maçı vardı meşhur. Ben öyle bir maç bekliyorum bu.
0: Olur.
1: Turnuvada mutlaka ona da en yakın aday bu maç olur gibi.
0: Meksika-İngiltere?
1: İngiltere çok yorucu ama işte orada da Harry Kane var abi ya.
0: Yani çok acayip değil mi?
1: Meksika bu arada bence turnuvanın en kötü futbolunu oynayan takımlarının başında geliyordur. Uyuşturarak geldiler buraya kadar. Al ver, al ver.
0: Şeyi iyi kullanıyorlar sanki, tribün, ev sahibi. O işleri yapıyorlar.
1: Güzel yani. Baskı kuruyorlar ve şeyi de kabul etmek lazım. Adamlarda bir tribün kültürü var.
0: Var var. Kesin var canım.
1: Biz burada kendi kendimize işte tezahürat yapıyoruz gittiğimiz maçlarda falan.
0: Abi biz şarkı söylüyoruz.
1: Herifler komple blok. Bir de şey de biz etkilemiş. Şarkı söylüyoruz. Meksika dalgası yasak falan dediler ya, o da bayağı etkilemiş. Daha fazla sahanın içine etkilemiş.
0: Orada yasak abi, bile Wimbledon'da Meksika dalgası yapıyor şu anda. Ben Wimbledon'da çok izliyorum, hani şeyim, fanıyım.
1: Dünyanın en saçma yasağı ya.
0: Neden yani?
1: Bilmiyorum, FIFA Messi'yi falan böyle X-ray cihazlarıyla falan ayrıca...
0: Ya orada abi. Messi nasıl gülüyor ama kahkaha atıyor ya. Ne yapıyorsunuz hani siz? Dalga mı geçiyorsunuz gibilerinden?
1: Ya sen dünyanın en büyük isimlerine, şuraya gelmek için bir yıldır hani hazırlık yapanlara bilmem ne yapan nasıl terörist muamelesi yaparsın?
0: İşte o da Amerika'nın diğer yüzü diyelim. Kanada-Fas benim şurada gördüğüm en favori maç yani. İkisinden birisini çok net favori
1: abi,
0: gördüm.
1: Abi kimin almasını istersin?
0: Fas ben. Fas ben benim de, şey takımım çünkü.
1: Ben de Fas tarafındayım.
0: Ben biliyorsun Fas... Bir önceki turda da Fas destekçisiydim Hollanda maçında. Evet. Hani herkes Hollanda yönünde görürken. Çünkü ben Fas'ın... Yani 16'yı hak ettiler. Hatta bence 8'de hak ettiler artık bu eşleşmeden sonra. Ha 8'de tamam artık çocuklar, size yeter bu kadar diyeceğiz. Orada abileriniz geliyor çünkü karşınıza, Fransa. Size oradan bir, güzel bir uğurlamayla son 8'den.
1: Evet. Ya bireysel beceri konusunda belki bir 2006'yı bilmem neyi falan yakalama ihtimalimiz yok ama... Yani Hakimi'nin koyduğu performans, Saibari'nin gösterdiği performans inanılmaz. Orta saha merkezi var. 16 yaşından beri herkesin takip ettiği bir isim bu. Buadi diye okunuyor galiba. Onun yedeği var. Hişam Budavi'yi Türkiye'de kulüpler niye istemiyor bu adamı? Hala anlayabilmiş değilim. Talep de yok bu arada oyuncu. Belirli skalanın oyuncusu olduğu için kimse gitmiyor ama ben Buadi olmasaydı turnuvaya damga vuracak adam olacağını düşünüyordum. Müthiş bir takımları var ve abi bir de bütünleşik. Herkes birbiri için
0: mesela
1: oynuyor.
0: Mesela o antrenörü gönderdiler ya o bir önceki turnuda. Evet. Regrui miydi? Öyle bir şey.
1: Onun da kocaman ismi var. 8 tane sesler yan yana gelmiş. Aynen. Regrui herhalde.
0: Hayır, adamı de şeyden gönderdiler. Fas'a Senegal'e kaybettik de sonra hükmen kazandılar aslında. Adam evet. Boşuna kovuldu yani. Gerçekten adam boşuna kovuldu. Verdiler kupayı yere. Afrika kupası. Fas'ın oldu. Ama adamların tekrar bir Faslı teknik adamla devam etmesi bana enteresan geldi. Yani o ülkeler genelde böyle Fransız, Belçikalı, evet. İspanyol ne bileyim hani.
1: Futbolu yeni bırakmış ya da böyle kurt teknik direkt.
0: Yaparlardı bu sefer adam da iyi top oynatıyor. Ya
1: valla çok iyi.
0: Ya Hollanda maçı bir başladı. Hakimi 4 kere falan karşı karşıya kaldı kaleciyle. Yani,
1: İnan yazdım. Walid Regrui.
0: Regrui ha. Şimdikinden daha zor bu arada. şimdikinden daha zor gerçekten. Ya Hakimi zaten ben hep söylüyorum, ben tamam Cafu'yu da izledim, çok da saygı duyuyorum ama benim için şu an benim izlediğim en iyisi Hakimi, çok net yani.
1: İnanılmaz
0: fizik yani. Özelliği o oralara hep gitmesi tabii bir taktik gereği de olabilir. Hollanda'yı hiç anlamadım, niye kapandın Fas'a karşı kardeşim, ne bekledin? Hani yeteneksiz bir takım değil ki Fas.
1: Muhammed Vahbi
0: Vehbi çok zor şey ama, yani, ama garip yazılışı yani Hakimi çok acayip. Yani Hakimi izlemek için keşke sonuna kadar gelebilseler isterim ama hani Fransa'da iş tamam derler diye düşünüyorum.
1: Yalnız bu turnuvadan bir ilk 11 çıkarsak dünyanın herhangi bir takımı herhalde rekabet edemez. İnanılmaz performanslar gördük bu turnuvada. Şey değil belki, spektaküler hareketler, böyle estetik bilmem ne yok.
0: Ama çok iyi oyuncular çıktı.
1: Ama ya. Mükemmel. Ya, Hakimi'nin benim en beğendiğim, bence de bu arada Cafu özel bir oyuncu olabilir.
0: Çok.
1: Ama Hakimi'nin çok yönlülüğü acayip bir şey.
0: Fizik özelliği de acayip ya.
1: Ben şeyi çok seviyorum abi, boşluk koklayan... Adam Hakimi bakıyor, merkezde eksiklik var, tık
0: oraya geliyor.
1: Merkez oyuncusu oluyor.
0: Ve bunu sağ, her yerde yapıyor.
1: Sağ önden gidilemiyor, hop dışa çıkıyor.
0: Yani bunu milli takımda yapmıyor sadece, Paris Saint-Germain'de de yapıyor.
1: Ya Mazrui'yi mesela kimse transfer etmek istemez Türkiye'de. Kesinlikle. Şampiyon bir takımın adayı olarak görmez falan. Üçlü savunmanın sol stoperinde oynadı, sol bek oynadı, sağ kanat bek oynadı, sağ bek oynadı. Oynamadığı yer yok. Bu adamlar milli takıma, Kolombiya'da öyle bir şeyler içiriyorlar bunlara. Abi ya adamlar yüksek, performansını üçe katlıyorlar.
0: Sözde değil, yüksek milliyetçilikleri var gerçekten. Evet. Yani formayı gördükleri zaman tamam kardeşim bu başka bir şey. Hani bu yani ülke meselesi. Ya şu da var bence Fas'ı en özel kılan, hani burada da konuştuk. Fas'ın bütün oyuncuları Avrupa'da doğmuş.
1: Evet.
0: Muhtemelen futbol altyapılarının hepsi Avrupa'da almış.
1: Abi Bono Kanada'da doğmuş ya.
0: Bono Kanada'da doğmuş. Bir vatandaşı daha varmış Bono'nun.
1: İspanyol kökenliliği de var.
0: Şey, Brahim geçen ülkeye giriş yaparken İspanyol pasaportuyla giriş yapmış mesela Amerika'ya.
1: Brahim Diaz için şey diyor zaten İspanyollar. Hani biz yetiştirdik, belli bir noktaya getirdik falan. Sadece milli takım tercihini bekliyorduk bize gelmesi için.
0: Size niye gelsin adam? Siz de oynayamazdı ki. Çocuk akıllıymış. Aşraf Hakimi, Real Madrid olmaz dedi. Bizi Carval olsun dedi. O gitsin dedi.
1: Abi bu adam niye kendini hiçbir yerde beğendiremedi? Ben de onu anlamıyorum.
0: Şu anda beğeniyor. Kafayı taşa vuruyordur şu an Real Madrid. Hani keşke biz bunu yakında almak isteyebilir yani.
1: Yerine yakınına yaklaşabilecek adam yok dünyada.
0: Yok. Bence de yok. Şu anda yok.
1: Onun o yüzden üzülürüz Fas'a elendiği zaman.
0: Yani Fransa'ya elenecek şimdi.
1: Ama şöyle, yapacak bir şey yok.
0: Çünkü benim hani favorim Fransa. Başından beri. Türkiye ve Fransa'ydı.
1: Final öngörün şu anki tabloya göre nedir abi?
0: Her türlü Fransa'yı yazıyorum da. Ama tabii Fransa-İspanya yarı finali. Abi öyle bir maç ki o da şimdi bilemezsin. O gün birinin karnı ağrır, öbürünün bacağı ağrır, öbürünün dişi ağrır. Şimdi o biraz Euroleague Final Four gibi yani. Hani o gün günlük performans. İkili maç olsa Fransa eler derim bir şekilde. Ama tek maç. Ama ben Fransa, ben back to back istiyorum ya. Fransa-Arjantin.
1: Değil mi?
0: Şu alalım şu şeyi. Şu Kolomani'nin beceriksizliğini mi... Şeyini alalım geriye kupayı.
1: Kolomuani'nin de hayatı karardı o turnuva.
0: Abi kararsın ama ya. Atsan bitti iş ya. Aldın Dünya Kupası'nı. Bir de şey olacaksın. Efsane olacaksın. Orada atıyorsun maç bitecek.
1: Bir de yani takımın en önemli oyuncusu falan da değilsin. O fırsat sürekli sana da gelmiyor. Yani,
0: gelemedin işte Dünya Kupası'na.
1: Evet.
0: Hani ama bana dersen ki baba Kolombiya eler mi Arjantin'i? Belki derler.
1: Valla orada herhalde yani ironik olarak söylüyorum. Bir kan dökülen bir maç olur.
0: Şeyi isterim ama Hikmet ya bilmiyorum ne dersin. Brezilya-Arjantin yarı finali de güzel olabilir ya.
1: Vallahi çok keyifli olur. Çok keyifli olur. Tabii oradan İngiltere'yi bir şekilde biriyle tokuşturacağız. Orada Brezilya herhalde.
0: Ya işte dedim ki Brezilya ne? Don Carlo orada bir şeyler yapar herhalde. Şapkadan çıkartıyor.
1: Tarihin en sıkıcı Brezilyalarından birisi. Dunga'ya bile rahmet okuttu ama sonuç alıyor.
0: Ama geçen birisi bir şey yazmış yani Avrupa basında. Hani Dunga'ya da bir tane daha hoca vardı ya ondan sonra gelen yine o da çirkin bir top oynatıyordu. Brezilyalı birisi.
1: Lüksemburgu olabilir.
0: O değil ondan sonra bir tane geldi. Bundan önceki ya.
1: Ha Çiçe.
0: Çiçe. Onlar olsaydı muhtemelen 1-0 çeviremezdi diyor. 2 yiyebilirdi ama 1-0 çeviremezdi. Abi çünkü adam bir ara yani maçın ikinci yarısında baktım 5-6 kişiyle oraya giriyor. Adamlar da ne yapsın birebir tutmaya çalışıyorlar 6 kişiyi. Yani alan yapamıyorsun adamlara. Hani bence Ancelotti kazandı maçı.
1: Vallahi çok büyük iş yapıyor. Yani Brezilya'dan mesela tamam Vinicius zaten. Tamam. Klasik. İkinci bir adam yazdıysan tahtaya yazarken zorlandı mı insan?
0: İşte Ryan biraz parladı bu turnuvada.
1: Ryan da yani kulüp performansının yakınına yaklaşamadı gibi ama büyük potansiyel.
0: Bu arada sana bir şey vereyim. 2 sene önce Galatasaray'a önerilmiş Ryan, Okan Buruk istememiş. Kesin net bilgi sana. 10-15 bandındaymış bonserviste. Yani bana söyleyen Galatasaray Genel Kurulu üyesi şey değil. Dışarıdan birisi bana niye söylesin bunu?
1: Ya Ryan benim de çok izlediğim ve acaba Avrupa'da nereye gidecek diye.
0: Endrick'e ne diyorsun? Bence Endrick çok etki etti maça.
1: Etti tabii ki.
0: Yani o da kader. Şimdi Paketa sakatlanmasa, devam etsen belki olmayacak o istediğin işler.
1: Paketa bu arada berbatken bile sahada kalmaya devam ediyor.
0: Ya her hocanın var demek ki sabit fikirleri. Ama mesela Casemiro'nun ben açıklamasını çok beğendim. Şimdi diyor ki ben de çıkmamı bekliyordum. Çıkartmadı, gol attım. Yani sahadaki kime sorsanız Martinelli'yi oyunda beklemiyordu. Yani Neymar'ı falan bekliyordu. Girdi gol attı.
1: Neymar ısındı falan bayağı uzun
0: şey dedi zaten. Eğer atamasaydık sokacaktım. Uzatmaya gitseydi uzatma yoluna başlayacaktım demiş Ancelotti. Yani Neymar'a anlattım demiş hatta. Ha şunu diyor. Ancelotti'nin verdiği kararları sorgulamayın çünkü muhakkak sonuç göreceksiniz.
1: Diyor. Aynen öyle abi. Ya zaten biz Neymar'ın ısınmasını seyrederken gol gördük.
0: Aynen öyle.
1: Sürekli
0: onu gösteriyordu kamera. Çünkü niye? İstiyor. Oyuna gel reyting yükselsin. Ha Neymar'ın hala bir reytingi var mı diye sorarsan bence çok... bir önceki maçta oyuna girerken David Ancelotti'nin bir yüz ifadesi var. Hani bunu neden sokuyor oyuna babam gibilerinden hani.
1: Hayır, maksat vazife hasıl olsun işte. Bence getirdik
0: Ancelotti, bunu. Aslında bizimki Montella öğrenememiş Türkler'de Ancelotti Brezilya'yı öğrenmiş. Hadi skora almışım. Şu Neymar'ı bir atayım içeriye de şu bana Neymar diye tepemde gezenler bir sussun. Yani takıntım yok ama oynattım işte.
1: Çok iyi bir lider ya.
0: Abi tartışması var mı? Ya benim diyorum kazanmayı bilen adam bu.
1: Şey değil mesela, hani dünya tarihinin en iyi futbol oynatan adamı değil, diyemeyebilirsin. Kesinlikle. Ama dünya tarihinin en iyi kazanmayı bilen adamı diyebiliriz.
0: Ve en soğuk.

0: kanlısı. Ya geri düştüler, aynı yüz ifadesi. Beraber oldular, aynı. Kazandılar, aynı. Maç bitti, el sıkmaya aynı ifadeyle gidiyor. Hani bir mutlu ol bir adam yani. Ya muhtemelen içinde neler oluyor o sırada ama.
1: Abi dışarıdan robot. Dışarıya.
0: Robot.
1: Dışarıdan
0: robot. Ve turnuvanın en şık teknik adamı olabilir yani.
1: Çok klas ya. Saç şekline daha alışamadık tam olarak ama o bile yakışmış adama ya.
0: Abi başka bir şey. Kader. Biliyorsun 98'de geldi. Dere ağzını gezdi.
1: Abi evet, gezdi, dolaştı.
0: Kabul etti teklifi. Bir ön sözleşme gibi bir şey de imza attı protokole. Fakat döndüğünde özür dilerim. İşte o sırada galiba Milan'dan mı teklif aldı birisinden?
1: Milan'a gitmişti.
0: Galiba ya. Milan. Kariyerinin fırsatı. Olmadı işte. Kader abi belki bize gelse. Adamın kariyer. Çünkü Fenerbahçe'nin de o hatırla en kaotik dönemleri yine. Şampiyon olamıyor. Gelen gidiyor. 6 ayda hoca yiyor Fenerbahçe. Belki o da kariyeri başka bir... Yani doğru... Kader ona doğru şey yapmış. Doğru şansı vermiş.
1: Fenerbahçe'yi kader bu noktaya çok çabuk getirmiyor mu abi?
0: Hayat bizim. Fenerbahçe istir kader bizde. Sadece kaderle yaşıyoruz bu aralar. Onun için... çok beğendiğim bir hoca. Yani turnuvanın böyle... Turnuvanın hocası sonunda olur mu bilmiyorum. Hani şey veriliyor böyle NBA bittiğinde. Hani bir en iyilere bir de All Honors veriliyor. Yani hani evet en iyiler yok ama hani özel ödül. Özel onur ödülü. Yani Ancelotti'nin... Çünkü niye ilk kez milli takım çalıştırıyor benim bildiğim yani.
1: Evet.
0: Bilmiyorum, İtalya'yı çalıştırdı mı hiç milli takım olarak?
1: İtalya'yı çalıştırmadı.
0: Ya milli takımı ilk değil mi?
1: İlk.
0: Kardeşim ilk milli takımıyla da bunları yapıyorsa. Ve adam abi çok net ya. Dünya Kupası'nı kazanırsak başarılıyım. Kazanamazsak başarısızım.
1: Abi daha...
0: Konuyu kapattı.
1: Daha fazla şey söylemeye gerçekten gerek yok.
0: Konuyu kapattı.
1: Müthiş yuvarladı orada mevzuyu.
0: Ha, Didier Deschamps da bence inanılmaz bir turnuva geçiriyor.
1: Evet, onun da mesela son turnuvası. Biliyor adam.
0: Ya oyuncular da sanki demek çok seviyormuş adamı. Hani gollerden sonra falan bakıyorum sanki yani ona hediye edelim istiyorlar. Yani annesi falan da vefat etti ya.
1: Evet.
0: Yani her golden sonra yanına gitme, bir bütünleşme. Ya bunlar çok gözle görülen şeyler. Bak bazı takımlarda bu numaradan olur, hissedersin. Hangi takımı biliyor musun? 99 gol atan, 99 puan alan Fenerbahçe. Son maçlarda İsmail Hoca böyle takımı sağlık topluyordu ya. Fred'le Tadiç gülüyordu arkada. O numarası işin. Ama bu gerçeği. Yani sen orada golü. Mbappe gibi egolu adam. Ya eskiden hatırla, Mbappe'den nefret ediyordu insanlar.
1: Tabii.
0: Ya ben bakıyorum golden sonra ya kulübeye geliyor ya gole atana gidiyor. Asist yapana koşuyor. Yani bir karar vermişler abi. Biz bunu kazanmaya geldik. Arjantin'de zaten Messi aynı rolü üstlenmiş. Baba ne derse olur yani. Hiç. Hoca bile ona bakıyor.
1: Takım da kabul ediyor bu durumu.
0: Bence hoca da kabul ediyor. Hoca demiş zaten ya yani, bizim tek derdimiz Messi'nin eğlenmesi. Abi çünkü Messi eğlenirse ülke eğlenecek.
1: Yalnız Arjantin'in orta saha kurgusu falan inanılmaz garip. Yani nasıl geçeceksin abi orta saha kurgusunu?
0: İşte
1: hepsi savaşçı,
0: geçer.
1: Hepsi mücadeleci. İşte özel yetenek lazım.
0: Oradaki çarpışma çok güzel olur benim o yani. Yani
1: evet.
0: Fransa'nın ön hattıyla işte Arjantin'in orta sahası defan yani çok...
1: Orada da şey olabilir, bu zamanında oynanmış Portekiz-Hollanda maçı vardı.
0: O da böyle şeyle. Tamam öyle yani.
1: Tam böyle savaş. Futbol
0: orada yine bence yani. Arjantin artı bir olacak. Neden bilmiyorum, rahatlar. Çünkü bir önceki Dünya Kupası'nı kazandıkları için baskı daha az olacak üstlerinde.
1: Evet.
0: Fransa acaba bir daha mı kaybedecek?
1: Fransa burada kaybetmeyi daha çok istemesi gerek, şey kazanmayı daha çok istemesi %100. Gereken taraf olacak %100. Gibi görünüyor.
0: Ha bu arada son kez Fransa ile ilgili bir şey söyleyeyim. Zidane geliyor. Fransa'nın çok anormal maçlarını izleyebiliriz. 9-2, 8-4. Yani çünkü o Deschamps gibi işin savunma tarafına çok
1: evet.
0: Kafa yormayacak. O eldeki ofansı nasıl daha...
1: Böyle çift altı bilmem ne falan hikayesi bitebilir
0: biter.
1: Fransa'da.
0: Ve acayip top tüfek saldıran ve o zaman da can yakan yani. Hani böyle garip bir...
1: Zidane'ı da şöyle seviyor oyuncular. Hani çok serbesti veriyor herhalde anladığım kadarıyla. Çünkü şeyi görüyorsun zaten. Herkes önde. Bek tabii. Bile ceza sahası içinde bastırıyor.
0: Kesin bence de öyle.
1: Keyif aldıkları için o yüzden seviyorlar Zidane'ı.
0: Bir de idol. Yani hem iyi bir teknik adam hem idol.
1: Ya çok klas bir adam.
0: Zico mesela iyi idoldü ama iyi bir teknik adam değildi. Ama yaptı teknik direktörlük şimdi. Didier Deschamps. Bir idol bilirler. Dünya Kupası. Ya böyle baktığında futbolcu kenara ya bunda Dünya Kupası var diyor futbolcuken.
1: Evet.
0: Hocayken de var diyor.
1: Ben bundan daha iyiyim hissiyatı olmuyor sende.
0: Olmaz ki. O da demiş zaten. Ben demiş şeyimi hiç anlatmıyorum oyuncularıma. Bizim takımımız şöyle de biz oyuncuyken böyle niye baskı altı kendi hikayelerini yazsınlar istiyorum demiş. Ya biz
1: çok
0: yazdık
1: güzel.
0: Bir hikaye ki o Fransa milli takımı da yani izleyenler bilir. Mükemmel bir takımdı.
1: Valla o Fransa milli takımından herhangi bir adamı alıp da beni üst seviyeye çıkarsın diye alsam patlayabilir.
0: Doğru.
1: Ama herkes bir arada inanılmaz bir takım oluşturmuş.
0: Zidane önderliğinde daha Fransa'ydı ama.
1: Barthez dünyanın en iyi kalecisi seçilip duruyordu mesela. Dünyanın en iyi kalecisi falan değildi.
0: İlk 30'a falan yazmam izlediklerim içinde. Yağlı el diye bıraktı zaten ya futbolu. Daha Fransız bir takımdı ama.
1: Evet.
0: Daha Fransız.
1: Ama müthiş bir savunması falan vardı Fransa'da.
0: Tabii.
1: Kulüp gündemlerine geçelim.
0: Geçelim.
1: Şimdi notlarımız arasında Fenerbahçe'de Dünya Kupası'nda devam edenler. Semedo, Amrabat, Ederson, Kante. Tabii Ederson burada... Biraz daha geri planda kalan.
0: Kante de geri planda.
1: Kante.
0: Aslında Seme de oynuyor bir tek.
1: Kante'nin geri planda olması çok normal. Çünkü dünya tarihinin en iyi
0: biliyorsun.
1: Takımlarından bir tanesi.
0: Bir de sakatlandı. Diz sakatlığı ciddiyetini falan da hiç Evet. Yazmadılar, bilmiyoruz.
1: Hiç ondan bahseden yok.
0: Evet, yok.

0: yani bilmiyoruz çok.
1: Semedo rotasyonda öyle ya da böyle bir şekilde giriyor, forma giyiyor. Amrabat'ta zaten milli takım, Fas milli takımı deyince gözümün önüne böyle Amrabat geliyor.
0: Amrabatlar. Amrabatlar.
1: Amrabatlar. Amrabatlar. Doğru. Galatasaray'da Davinson Sanchez kaldı sadece. Yoluna devam eden.
0: Yani Ederson'la ikisi daha kalırlar. Kante evet, zaten sonuna kadar orada.
1: Daha ileri turları görecekler.
0: Kante'nin diz gelene kadar iyileşebilir yani.

0: Edelim. Fenerbahçe'nin gündeminde var olan isimler var. Mehmet abinin de bir haberi var. Fenerbahçe haftaya 3 oyuncuyu açıklayacak demiş. Bu 3 oyuncuyla alakalı hani isim sormuyorum ama profil, bölge, mevki.
1: İsim Mehmet abi de bilmiyor ki. İsmi şu anda Fenerbahçe'de kimse bilmiyor Aziz Yıldırım dışında. Bak çok elimi büyütüyorum. Evet belli isimler biz de söyledik. Mesela sevgili Levent Ümiterol. Bu arada kendisiyle de konuştuk. Bir yanlış anlaşma vardı aramızda giderdik. Selam olsun Levent'e de. Diyor ki yani Oli Watkins. Dedim ki ilk Levent yaptı. Oli Watkins haberi. Oli Watkins Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden bir tanesi. Dün bir kez daha teyit ettirdim. Levent'e inanmadığım için değil artık. Diyorlar ya bu gazetecilik teyit. Dün bir kez daha teyit ettirdim. Var ama şu anda bitmiş. Bitmeye yakın bir durum yok. Çünkü adam Dünya Kupası'nda. Jirasi işte dün birileri diyor ki zaten Fenerbahçe'nin hiç gündeminde değildi. Ama var. Ama Fenerbahçe ters köşe bir santrfor getirirse hiç şaşırmam Hikmet. Yani Tadiç transferini hatırlar mısın? Gece 1.30'da uçakta aa Tadiç Beşiktaş'a geliyordu ya bu hani derken.
0: Beşiktaş ne zaman açıklayacak diye
1: Derken
0: beklerken Fenerbahçe aldı.
1: hiç adı geçmedi. T geçmedi. Ya ben böyle buradan herkes vlağı uçuyor musun bunu ya aynısı mı olacak? Hayır onu demek istemiyorum. Şunu demek istiyorum. Yani hiç adı geçmeyen ya da çok böyle kenarlarda köşelerde adı geçen birisi de bir anda gelebilir. Atıyorum ya. Brian Brobbey Fenerbahçe'de. Uydurdum şu anda kafamdan. Hani hiç adı geçmiyor ya şu anda. İyi santrfor.
0: Bu
1: Bu
0: arada
1: olabilir.
0: Brobi çok iyi fikir olabilir.
1: Geçen Ocak'ta başının etini yedik yöneticilerin de. Yediğimizde kaldık. Ama 3 oyuncu. Yani Mehmet abiye şöyle katılayım. Ben önümüzdeki hafta mıdır bilmiyorum. Ama Fenerbahçe, Liler. Ben dün Aziz Başkan'ın da olduğu bir meclisten biraz haber alma imkanı buldum. Ya dedim ki sor sor. Allah aşkına sor. Rica ederim. Benim öyle bir bağlantım yok. Başkan şunu demiş. Fenerbahçeler rahat etsin. Transferler gelecek. Biz böyle yazılanlara, çizilenlere, söylenenlere inanmayın. Ya yani para yok, pul yok, yapmayacaklar. Zaman geçiriyorlar falan. Hayır. Dediği gibi Mehmet Aslan'ın 3 tane transfer muhtemelen Gornik Zagreb maçından önce imzalamış olacak Fenerbahçe'de.
0: O çok iyi haber.
1: Yani ben Mehmet abiminkine bir pekiştireyim. Ama gün söyleyemem. Hani önümüzdeki hafta olmaz. Şimdi ben önümüzdeki hafta derim. Cuma değil de öbür pazartesi imzalar. Ona bir şey diyemem. Ama yani başkanın mesajını tekrar söylüyorum taraftara. Kimse endişeye kapılmasın, umutsuzluğa kapılmasın. Bizim planlamamızda bir aksama yok.
0: Fenerbahçe olmamış bir Ceko önereyim mi abi?
1: Olmamış. Baby Ceko.
0: Evet.
1: Demirovic mi?
0: Vipotnik.
1: Her şeydeki. Bir alt ligdeki,
0: Evet,
1: Championship'teki.
0: Swansea'de oynuyor.
1: Onu geçen sene bizim Erdal Vahit de çok söyledi.
0: İşte ben mesela yani Sidiki Şerif var Fenerbahçe'de ama Sidiki Şerif kontenjanının Vipotnik'e ayırmasının
1: Kaç doğumlu?
0: daha mantıklı olacağını.
1: Kontenjan değil mi?
0: 24 yaşında.
1: Yırtıyoruz yani orada.
0: Bir kere oyuncu bence çok iyi bir bitirici. Bu en önemli silahlarının başında geliyor. Ve Fenerbahçe'de uzun yıllardır var olmayan bir şey. Santrfor'u sakin değil Fenerbahçe'nin hiç. Çok sakin bir oyuncu. Panik yapmayan, skor anında duygusal olarak dalgalanmayan, o son vuruşu öndeyken de, berabereyken de, geriyken de aynı şekilde yapabilen özel bir profil. Çok sakin. Temas aldığında da Dzeko vardı ya, alır sırtına rakibi. Teması alır ama topa tesir etmez o temas. Tam o tip bir oyuncu. Link up dedikleri bağlantı oyunu. Fenerbahçe taraftarı her önüne geleni ya bunun bağlantı oyunu yok falan diyor
1: Ya
0: ya.
1: belki dediğin gibi yani Şerif'ten çıkarsa Fenerbahçe belki. Çünkü şimdi Fenerbahçe'de öyle bir beklenti var ki Vedat var. Şimdi Vedat'ın bir üst modeli.
0: Evet. Bu oyuncu Fenerbahçe'nin oynamak istediği oyuna bence çok uygun bir profil.
1: Tek sorun ne olur biliyor musun? İsmail Hocam genç oyuncu sevmez. Ya gerçekten 3 döneminde de genç oyuncu sevmez. Arda Güler'i
0: Şeyler ise
1: bile çok düşünmedi yani.
0: ya tabii
1: Ferdi'yi ayıralım bir kenara. Ferdi'yi oynattı belki. Ferdi'yi bugün Ferdi olmasındaki %50-50 bence Vitor Pereira ile ikisi etkenlerden bir tanesi. Tabii İsmail Hoca ile müthiş bir sezon geçirdi. Belki %51 İsmail Hoca. Hani onun dışında böyle İsmail Hoca'nın çok dokunduğu genç oyuncu yoktur. İsmail Hoca biraz daha 25 plus. Biraz daha artık oyunu bilen ama mesela Vipotnik dediğim gibi kulağımda çok olan bir isim. Neden
0: hiç
1: olmasın?
0: kimsenin düşünmemesini çok garip. Bir de pelesenk olmuş bir ezber var ya. Ya dünya futbolunda santrfor yok. Ya elit takımlara yok.
1: Sana var.
0: Sana var yani.
1: Sana var.
0: Sen şey değilsin ki Manchester City değilsin, Real Madrid değilsin. Sana bir dünya
1: Ya
0: var.
1: şöyle diyeyim mesela geçen dün bir haber okudum abi. Bir takım Aubameyang'a 1,5 milyon euro teklif. Abi Aubameyang mı kalmış ya? Git bunu al bari de. Bir şey görelim yani.
0: Bu saatten sonra Aubameyang'dan sportif direktör olur abi.
1: Ya bence de olur yani hani. Anladın mı abi? Hala aynı senin dediğin var ya o basma kalıp isimler aynı ezberler abi. Ya futbolu bırakmasın Edin Dzeko yazacaklar ya. Ya inan bana bak ya. Bu sene bırakmasın. Schalke'yle devam etsin Edin Dzeko. Bak Ocak'ta gör.
0: Bir de abi naçizane Fenerbahçe taraftarına tavsiyem her oyuncunun kendine özgü özellikleri vardır. Ya Dzeko'da var olan o topla ilk temas, rakiple topun arasına girme, kalçayla rakibi durdurup söndürme, Bağlantı yapma hikayesi ya, gerçekten elit santrfor özelliği.
1: Abi dünyada kaç tane Dzeko kariyerinin oyuncu var?
0: Ya,

0: Bu adam, yani, bu adam bunu yapabiliyor diye herkesten bunu beklemek gerçekten çok haksızlık.
1: Ya? Abi bir de her oyuncunun kendi değeri var. Sen böyle yapınca Dzeko'ya, bak bunu en son nerede yaptılar? Arda Güler konusunda. Bir sürü genç oyuncu dediler ki bu Arda'dan daha yetenekli. Yeni Arda Güler geliyor. Abi niye biz sürekli birine benzetiyoruz? Ya yeni Ahmet geliyor olsun, yeni Mehmet geliyor olsun. Abi niye mesela biz birisinin kopya koyun gibi kopyasını yapmaya çalışıyoruz? Santifor'da dediğin gibi abi Dzeko'nun aynı. Ya yok, Dzeko bir tane var dünyada. Öyle bir tane daha söyle, Bosna bulur da geldi.
0: Ya Dzeko'nun yaptığı işleri Dzeko kadar ve daha üzeri yapan bir tane adam var, Harry Kane. Ya onların altında bulabileceğin herhangi bir adamda bu komple paket özellik yok.
1: Abi sen de Dzeko'yu, o Dzeko'yu işte 38'de getirdin. Daha önce zaten indiremezsin.
0: Ya. Abi 29 yaşında nasıl
1: getirdin? Abi Osimhen garip bir olay ya. La Fontaine masalı gibi bir şey yani. İnanılmayacak kadar gerçekleşmesi zor bir olay. Ben hala inanmıyorum.
0: Abi Osimhen bildiğin sitcom esprisi gibi. Yani adam işte kokonat paylaşımı. Arkasından Osimhen'in buna tepki göstermesi. Napoli'nin o adminle alakalı aksiyon almaması.
1: Ben sana el bir büyüteyim mi? Saadettin Saran seçimden çekilmesi. Saadettin Saran seçilseydi hoca adayının Conte olması. Conte gelseydi belki orada Osimhen'in ayrılmayacak olması.
0: Ya, evet.
1: Bir sürü şey birleşti ama ben hala diyorum. Ben hala Osimhen kariyerinin
0: bir tane Türkiye'de daha bir takımda var.
1: Türkiye'de bir takımda. Bizde olsaydı aynısını derdim. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzon'da. Türkiye'de futbol oynaması akla yatkın değil abi. Akla uygun da değil.
0: Abi tabii.
1: Ama yapanlara da helal olsun kardeşim. Akıl etmişler. Yapamayanlar şu anda zaten... Kongre kaybettiler ya yapamadıkları için, öyle düşünün işte.
0: Evet.
1: Yani bir tarafta da başka bir hikaye yazılıyor. Ya, dün bir arkadaşımla konuştum. Şimdi sayıyoruz abi dünyadaki en iyi dokuzlar. Harry Kane orada. Haaland orada. Abi üçte de Osimhen yazarsın. Orada değil işte. Yani Nijerya orada olsaydı şunu demek istiyorum. Bambaşka bir turnuva izleyebilirdik.
0: Tabii tabii. Yani bir de
1: Lukman'la hani, Mukman'la.
0: Elit takımların santrfor yoksunluğu çektiği şu periyotta. Şu turnuvada Nijerya artı Osimhen. Ya Lukman'ın da mesela ben Atletico Madrid'de neden gözde olmadığını da anlayamadım. Daha ne yapması lazım?
1: Abi işte orada Simeone hocam beklentileri farklı. Ya bu arada şunu yanlış anlamasın kimse yani. Mbappe klasik 9 değil benim için.
0: Abi evet o.
1: Mbappe benim için başka bir şey. Ha bana dersen ki hangisini alırsın? 4'ü geldi dön. Mbappe'yi alırım. Onu da söyleyeyim yani. Hani takımım var. Bir takımım bir oyuncu alacağım. Bir oyuncu alacağım. Bir santrfor olacağım diye bir oyuncu. Mbappe'yi alırım. Sol önüne koyarım. Santrfor'a koyarım. Çok sıkışırsam forvet arkası koyarım.
0: Sahte 9.
1: Yani her şeyi yaptırırım ona.
0: Defans arkası, koşu,
1: çok acayip.
0: Sprint, dripling her şey var.
1: Fenomen Ronaldo demiş ya. Kendime görüyorum onda diye.
0: Gerçekten öyle Zeytin olabilir.
1: Baba sen de kendini çok küçük görüyorsun. Yani tamam belli özellikleriniz var da.
0: Ama Ronaldo başka bir olaydı. Yani ya.
1: Sen Mbappe'nin arada sırada yaptığı o dar alandan çıkıp yaptığı vuruş. Sen onu çok böyle rutin bir hareket gibi yapıyordun yani alıp.
0: Abi bir de Ronaldo'nun oynadığı dönemde şimdi hani böyle dede muhabbeti yapacaklar bize. Bunu konuştuğumuz desin için hadi. Ama Serie A'da bildiğin şeydir, tekme tokat oynanıyordu oyun. Yani Materazzi'nin herhangi bir hareketinin kafa yardığı, işte diz çapraz bağlarını
1: bir
0: falan
1: koparıyor.
0: Bir de o işte
1: Catenaccio dönemi, o sert savunmaların da kapalı savunmaların olduğu.
0: Tekme tokat oynanan oyunda yaptı bunların hepsini.
1: Buradan da genç oyunculara bak çok güzel bir şey hatırlattım. Menajerlerinize şöyle bakın abi. O Fenomen Ronaldo'ya doğru menajeri varmış. Onu Hollanda'dan direkt İtalya'ya götürmedi. İspanya'ya götürdü, at rahat yere. Atsın dedi burada, açsın bir gazı rahat rahat. Barcelona. Sonra İtalya. Daha
0: İtalya
1: sert.
0: Zaten hayatını bitirdi
1: çünkü
0: adam.
1: Çünkü kafadan yani. İtalya'ya gitse direkt sakatlanırdı.
0: Tabii.
1: Anladın mı? Bu işler menajerlik sadece bir telefon, bir laptop değil yani. Birazcık menajerlerinizle konuşurken. Hani abi ben aslında çok da sert oyuncu değilim. Ben bu takıma gitmesem mi diyebilin.
0: Bartu, Marsilya'ya gidiş periyodunda Bartu'yla direkt etkileşimi olan, sürekli görüşen bir arkadaşım vardı. Bana dedi ki, Bartu dedi götürüyoruz dedi. İşte Fransa'ya gidiyor falan. Abi dedim ya, bir kere Fransa baştan yanlış. Marsilya daha da yanlış.
1: Tabii. En baskılı kulüp.
0: Yani Marsilya bir kere fiziksel olarak sürekli pik olman lazım. Tribün devamlı sahanın içinde.
1: En baskılı. Fransa'dan bak Paris Saint-Germain en baskılı kulübü. Camiası baskı yapan.
0: Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain mesela sahiplilik döneminden önce de mesela rahat bir kulüptü.
1: Rahat, hep rahat.
0: Marsilya'yı neye benzetiriz? Napoli'ye benzetebiliriz mesela. Tabii. Sürekli baskı
1: hep
0: var
1: baskı
0: orada.
1: Var abi.
0: Ve gitti Bartu orada mesela. 4. lige kiralandı.
2: Kim ne dedi? Reklam.
3: Garanti BBVA.
2: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Kim ne dedi?
8: Fenerbahçe'nin bu cezası bugün bu noktadaysa burada genel sorumlu Aziz Yıldırım'dı kardeşim. Kimse kusura bakmasın.
7: Futbol Federasyonu yabancı sınırını neden değiştirmedi?
9: 15 milyon euro bandında bir bonservis beklentisi bulunuyor. Fenerbahçe yönetimi de bunu vermeyi düşünmüyor.
10: Ben Fenerbahçe'yi tanıyorum çünkü. Hakan Bey de iyi Fenerli. Ama şu anda Greenwood özelinde ne böyle bir talep var ne de Hakan Bey'in böyle bir yaklaşımı var.
7: Dice Futbol'dan herkese selamlar. Kolaj Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Kolaja başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Ve başlıklar şu şekilde. UEFA'dan gelen cezanın sorumlusu kim? Yıldırım'ın transfer planı ne? Safi Greenwood için ne dedi? Yabancı sınırı neden değişmedi ve kolaj başlıyor. Fenerbahçe'ye UEFA'dan gelen ceza yetki maddeleri yüzünden mi geldi? İrfan 25 açıkladı.
9: 11, 12, 13. maddeleri kulüp yetkileri de söylediği gibi eğer geçseydi de bu ceza gelecekti diye ifade ediyor. Çünkü UEFA sadece futbol giderlerine, kadro harcamalarına bakıyor. Ve Fenerbahçe'nin de o zamanki kadro harcaması gelirlerinden daha fazlaydı. Gelirin %70'ini kullanabiliyordun gelirlerin. Sen %84'ünü kullandın. O bu yüzden ceza aldın. Gayrimenkul gelirleri gelecek o yüzden de ceza almayacak söylemi pek doğru değil. Çünkü UEFA burada toplam gelir şeyine bakmıyor. Tamamen futbol gelirlerine ve giderlerine bakıyor. Dolayısıyla burada gayrimenkulden elde edeceğin gelirler pek bunu etkilemiyor. Zaten sen burada gelir gider dengesinin bozulduğu net bir şekilde ortada. Bunu nasıl artırabilirsin? Futbol gelir sponsorluk gelirleriyle, futbolcu satış gelirleriyle bunu artırabilirsin. Yeni sponsorluk gelirleriyle artırabilirsin. Benim aldığım bilgiler de bu yönde. Yani gayrimenkul gelirlerinin bunu etkileme gibi bir durumu söz konusu değil. Bu gelirlere şu ekleniyor. Yani bu neden cezada? Futbol operasyonunda kazandığın para, kazanılan para, bonuslar, ödenen maaşlar, ödenen bonservisler ekleniyor. Dolayısıyla buradaki süreç tamamen bu şekilde yürütüldüğünü ifade edebilir.
7: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetiminin transferdeki planı ne? Aydın Cingöz anlattı.
8: Aziz Yıldırım ve yönetimi transfer konusunda bence çok önemli yol aldılar. Hatta 3 oyuncuyla da anlaşma noktasına geldiklerine dair bilgiler var. Net olarak evet biz bu işi bitirdik noktasında Fenerbahçe yönetiminden evet biz bu iş tamamlandı, transferi tamamladık gibi bir detay verilmiyor ama transferde çok önemli bir yol kat ettiler ve fakat burada şöyle bir problem var. Bunu Fenerbahçe yönetimi başkanı da zaman zaman toplantılarda dile getiriyor diye biliyorum. Şimdi mevcut yabancı kuralı nedeniyle Fenerbahçe'nin bu operasyonu yaparken koruması gereken bir tarafı var. Kendi ekonomisi. Çünkü yabancı kuralı nedeniyle Fenerbahçe mevcut transferlerini en azından şu dönemde pat pat pat açıkladığı anda göndermek istediği oyuncular konusunda onların eline çeşitli kozlar verecek. Ama şunun altını tekrar çizeyim. Özellikle seçim döneminde Fenerbahçe'nin hızlıca transferlerini tamamlayacağı sözleri bir baskı unsuru olarak ve kamuoyunda önemli bir etki olarak karşımıza çıkıyor. Yani madem bunlar söylendi neden bugüne kadar bu transferler gerçekleşmedi diye ama ben Fenerbahçe'nin transferde önemli bir yol aldığını söyleyebilirim. Yani alternatifli şekilde gidilen transferler var. Bu arada Greenwood konusunda da en azından bu konuda son durum nedir diye çok merak eden o olduğunu biliyorum. Greenwood konusunda oyuncunun yüksek bonservis bedeli nedeniyle sürecin devam ettiğini, hani bitti mi, iş kapandı mı yoksa Fenerbahçe ile devam mı ediyor noktasında konu ortada. Fenerbahçe bu işi zorluyor ama olur mu olmaz mı onu yakın zamanda göreceğiz. Çünkü Marsilya tarafında özellikle bonservis konusundaki direttiği rakamın aşağıya çekmemesi bu transferdeki en büyük problem olarak kaynaklar aktarıyor. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim, tekrar ediyorum. Fenerbahçe'de eleştiri çok normal. Transferler henüz gerçekleşmedi. Özellikle mevcut yabancı kuralı ve takımdan gönderilmek istenen oyuncularla ilgili bu kural değişmezse yönetimin bu operasyonu yapması biraz daha zaman alacak açıkçası.
7: Ahmet Konanç Hakan Safi ile görüştü. Peki Safi Greenwood transferiyle ilgili ne dedi? İşte cevabı.
10: Bilgi olarak, süreç olarak edindiği atıyorum Greenwood'daki tecrübe olarak destek verir. Ben kendisiyle görüştüm biliyorsun zaten bunu konuştuk da. Orada ben şu mesajı aldım kendisinden. Diyor ki zaten böyle bir talep gelmez. Talep gelmedikçe de hani benim bir şey yapmama gerek yok. Ben zaten maddi olarak gereken desteği veriyorum. Ama Greenwood üzerine spesifik olarak zaten böyle bir şey istenmez. İstenmedi. İsteneceğini zannetmiyorum. Kendileri zaten yapacaklar. Gerekeni şeklinde bir yaklaşımda bulundu bana. Böyle bir Greenwood özelinde bir maddi destek beklemiyorum. Hatta kendisi beni aradığında ben zaten kulübe gerekli desteği veriyorum. Hani Kerem olayında halen ödüyorum. Sponsorluklarım oldu, olacak, oluyor falan gibi konuştu. Böyle özel bir şey beklemiyorum yani. Ama yarın mesela Aziz Bey bir iki kere çağrı yaptı Hakan Bey'e. Yarın bir daha bir çağrı yapar. Seçimden ortam yumuşar.
11: Bol bol çağrısını yaptı.

0: ortam yumuşar. Bir sponsorluk daha sokar Hakan Safi içeri. Bir oyuncuya daha faydalı olur. Bunlar olması ihtimali olan şeyler ha. Ben Fenerbahçe'yi tanıyorum çünkü. Hakan Bey de iyi Fenerli. Ama şu anda Greenwood özelinde ne böyle bir talep var ne de Hakan Bey'in böyle bir yaklaşımı var.
1: Sanki o seçim atmosferinin biraz daha soğuması
0: bravo
1: lazım.
0: Tabii.
1: Değil mi?
0: Çünkü
1: arada
0: benim
1: bir bağlantı
0: duydum,
1: kurulması lazım.
0: Hakan Bey bayağı bir hevesliymiş ve inanmış kazanacağına. Bir hevesi kırılmış. Bu soğuyacak. Şimdi bir iki maç başlayacak. Hakan Bey locaya gelecek. Maçları izleyecek. Sevinecek. Bevinecek. Belki Aziz Bey orada bir çağrı daha yapacak.
1: Orada bir otoparkta denk gelecek.
0: Denk gelecek falan. Falan. İkisi de iyi güzel Fenerbahçeli insanlar. Süreç başka bir yere gidebilir.
1: İnşallah yani. Olabilir
0: yani.
1: Çok önemli.
0: Önemli olan Fenerbahçe.
2: Futbol Federasyonu yabancı sınırını neden değiştirmedi? 10+4 ısrarının altında ne var? Aydın Cingöz açıkladı.
3: Bu konuda birincisi Futbol Federasyonu bir açıklama yaptı. Dedi ki biz herhangi bir şekilde bu kuralla ilgili değişikliğe gitmeyeceğiz dedi. Aslında bütün bu tartışmaları da kapatmak için yaptı. Ben federasyon tarafına sordum. Çünkü Dünya Kupası'ndan hemen sonra görüştüğümde özellikle Kulüpler Birliği'nin de bu konudaki ortak kanaatinin değişim noktası olması federasyonu da elini kuvvetlendiren meselelerden bir tanesiydi. Yani tamam kardeşim biz bu kararı aldık ama Kulüpler Birliği'nden ortak şekilde evet böyle bir değişime gidilmeli diye bir karar gelirse eğer Futbol Federasyonu bu değişimi yapacaktı. En azından benim edindiğim bilgi ve sorduğum zaman yani Kulüpler Birliği bunu istiyorsa elbet yaparız noktasındaydı. Federasyonun son açıklaması da benim için sürpriz oldu. Çünkü bu değişim 12-2 olacak şekilde olabilir diye düşünürken bu konuda bir karar gelir diye düşünürken tam tersi bir kararın geldiğini söyleyeyim. Karar hayır biz bunu değişmeyeceğiz oldu. Ben tekrar federasyon tarafına sordum şunu söylüyorlar. Birincisi Kulüpler Birliği'nden ortak bir mutabakat gelmiyor. 5 kulüp bu mevcut kararın aynı şekilde devam etmesini istiyor. Yani 10+4 10 tanesi yaş sınırı olmayan futbolcular 4 tanesi 23 yaş ve altı noktasında olsun konusunda daha önce federasyonun aldığı kararı destekledikleri için iş kilitlenmiş durumda. Federasyon tarafı da şöyle diyor. Şimdi biz bütün kulüplerin ortak mutabakatı olmadan bu kararı almayız alamayız. Bu sefer şöyle denecek. A Fenerbahçe'yi koruyorlar. A Galatasaray'ı koruyorlar. Onlar istiyor federasyonda yapıyor gibi yorumlarında yapılmasını istemiyorlar ve son olarak şunun altını çizeyim. Federasyonun tavrı şu. Eğer Kulüpler Birliği tekrar bir araya gelir bu konuda. Diğer bu 5 kulüpte evet ya bizim açımızdan da böyle düşündük ama biz bu fikirden geri adım atıyoruz. 18 kulüpte 12+2 olsun. Yani 2 tane genç oyuncu 23 yaş altı oyuncu olsun konusunda ortak bir mutabakata varıp bunu federasyona bildirirlerse federasyon bu kuralı değişir. Diğer yandan Galatasaray ve Fenerbahçe mutlaka bu konuda daha baskın davranacaklardır, gündem yaratacaklardır. Çünkü iki kulübünde bu kural nedeniyle yaş sınırı olmayan oyuncu alma konusunda ellerinin çok sıkıntıda olduğunu, bu kural değişmezse özellikle yine transfer yapacaklarını ama kulüplerden çıkacak paranın, kasadan çıkacak paranın daha çok olacağını söyleyebilirim. O yüzden iki kulüp de bu konuyu birkaç gün içerisinde daha sıkı şekilde gündeme getirecektir. Fenerbahçe'de zaten ilk kurşunu attı. Kardeşim böyle saçmalık mı olur? Biz kimin milli takımına oyuncu yetiştiriyoruz ki özellikle ben Aziz Yıldırım yabancı kuralı konusunda böyle kural olmaz. Madem yabancı varsa tamamını serbest bıraksınlar diye bir görüşü olduğunu söyleyebilirim.
2: Fenerbahçe yönetiminin ve İsmail Kartal'ın forvet transferiyle alakalı düşüncesi ne? Bunu İrfan 25'e sorduk.
4: Futbol planlaması çok önceden forvetle ilgili çalışmalar yapılıyordu. Biliyorsun Vedat Muriç transferi Sayın İsmail Kartal gelmeden daha önceden belirlemiş. Sayın Aziz Yıldırım'ın seçim sürecinde her konuda anlaşmaya vardı. Hem kulübüyle hem kendisiyle prensipte anlaşmaya vardı bir isimdi. İsmail Kartal geldikten sonra da Vedat Muriç Fenerbahçe'nin ilk transferi oldu. Cirasi de yine seçim sürecinde Sayın Aziz Yıldırım'ın hem kendisiyle hem de Borussia Dortmund'la anlaştığını ifade etti ve ikinci forvet olarak anlaştım dediği isimlerden bir tanesiydi. Ama göreve geldikten sonra kulübün mali durumunun da kötü olduğunu görünce seçim sürecinde anlaştık 40 milyon euro bonservis bedelini vermek istemediler. Ve daha uygun maliyetle oyuncuyu kadroya katmak için Borussia Dortmund'la pazarlıklarını sürdürüyorlar. Halen Cirasi Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan bir isim. Ve Fenerbahçe'nin oyuncuyu kadroya katmak için hem kulübüyle hem de kendisiyle görüşmelerini sürdürüyor. Borussia Dortmund en son 35 milyon euro seviyelerine kadar inmişti. Fenerbahçe daha uygun maliyetle oyuncuyu kadroya katmak istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal da göreve geldikten sonra hangi mevkilere transfer istedi, hangi özellikle oyuncuları istedi, Sayın Uğur Çetin'le görüştü ve o istediği profildeki oyuncuların isimlerini de verdi. Daha hareketli, zaman zaman kanatlarda forma giyebilen, kanat forvet olarak görev yapabilen Vedat Muriç'le de ikili oynatabileceği bir isim istemişti. Bu isim de Watkins'te aslında bu profile uyan İsmail Kartal'ın da teknik direktörü İsmail Kartal'ın kapatalında özellikle Watkins ismini önde tuttuğunu ifade edebilirim. Tabii Watkins'te de yüksek bir bonservis bedeli isteği var. Oyuncu Dünya Kupası sonrası kararını vereceğini, gelen teklifleri değerlendireceğini söylüyor. Aston Villa'nın da yaklaşık yine 35-40 milyon euro bandında bir isteği bulunuyor. Forvet olarak ön plana çıkan iki isim var. Girassi ve Watkins. İki isimden bir tanesini Fenerbahçe kadroya katacak. Eğer yabancı sınırı olmasaydı, 16-4 kuralı yani kuralda değişiklik olsaydı Fenerbahçe Shomurodov ismini de gündemine almıştı. Shomurodov ismini hani birinci forvet olarak değil, yani Shomurodov da yine farklı mevkilerde oynayan, zaman zaman on numarada oynayan, kanatlarda oynayabilen bir isim. Yabancı sınırı dediğim gibi değişmiş olsaydı Fenerbahçe Shomurodov'u da üçüncü forvet olarak değerlendirebileceği bir isim olarak görüyordu. Hatta yerli forvet adayları arasında yine Başakşehir'den Bertu Yıldırım ismi gündemde ama Başakşehir'in de Bertu için 15 milyon euro bandında bir bonservis beklentisi bulunuyor. Fenerbahçe yönetimi de bunu vermeyi düşünmüyor. Yani bunu çok yüksek olarak görüyor. Ama ilerleyen süreçte yine pazarlıklar olur. Yerli forvet olarak adaylar arasında da Bertu isminin ön planda olduğunu ifade edebilirim.
5: Şimdi konuşulan rakamlara baktığımızda Girassi ve Watkins'in fiyatları aynı gibi duruyor.
4: 35-40 milyon euro bandında. Burada hani hocaya bırakılırsa ben hocanın teknik direktörü İsmail Kartal'ın biraz daha Watkins'i istediği, dediğim gibi daha hareketli, yani kanatlarda da oynayabilen, Vedat Muriç'le de birlikte oynatabileceği bir isim istediği yönünde.
5: Sence hocaya mı bırakılır? Aziz Yıldırım mı karar verir?
4: Bence hocayla birlikte karar verilir. Yani sadece Aziz Yıldırım değil. Çünkü Sayın Aziz Yıldırım Topuk Yaylası'na gittiği zaman takımla bir toplantı yapmıştı oyuncularla. Daha sonra da Sayın Oğuz Çetin ve İsmail Kartal'la bir toplantı gerçekleştirdi. Tabii o görüşmede de hem takım planlaması hakkında, takımın durumu hakkında, takım planlaması hakkında, transfer görüşmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Hocanın kararı da mutlaka etkili olur. Çünkü teknik direktörü İsmail Kartal sonuçta teknik direktörlüğe getirmişsin. Hocanın da kendi oyun anlayışına uygun ve orada ondan daha fazla hani forvet anlamında kendi oyun sisteminde en iyi maksimum verimi alacağı isimle çalışması daha doğru olur.
2: Fenerbahçe Aziz Yıldırım yüzünden ceza aldı propagandasının altında ne yatıyor? Bunu Aydın Cingöz yorumladı.
3: İşte bu büyük bir haksızlık olur Aziz Yıldırım'a. Genel kurula çağrı yaptı. Dedi ki bu 12-13. Maddeleri iyice irdelenmeli. O da neydi? Fenerbahçe gayrimenkullerinin satışı ile ilgili bir meseleydi. Bunu biraz daha geniş almak isterim ama şunu söyleyeyim. Şimdi bu tarafa Aziz Yıldırım eğer ya o gün kongrede Saadettin Saran'ın seçildiği kongrede sen bu çağrıyı yapmasaydın o maddeler geçecekti ve Fenerbahçe'de UEFA'ya doğru zamanda doğru tarihte gelirleriyle ilgili raporu sunacaktı. Ancak bu madde onaylanmayınca Saadettin Saran seçildikten sonra bir yetki kongresi de aldı. 1,5 ay sonra hem Ataşehir hem Kayışlıhan'daki arazinin işte satışı ile ilgili genel kuruldan onay aldıktan sonra Fenerbahçe normalde 2 ay önce yapacağı ve UEFA'ya bildireceği bu operasyonu 2 ay sonra bildirmek zorunda kaldı. O takvim içerisinde gelirleri UEFA'ya bildiremediği için de Fenerbahçe limit aşımından ötürü ceza aldı. Burada da şimdi Aziz Yıldırım o gün öyle dedi. O yüzden genel kurul böyle oy verdi. Bunun suçlusu Aziz Yıldırım diyebilirler mi? Diyebilirler. Ali Koç bunu söyleyebilir. Zaman zaman da bunu söylüyor. Ama o gün Saadettin Saran'a 12 bin tane oy veren kişi vardı. Ali Koç oradan bağırdı, çağırdı. Daha doğrusu seslendi. Yapmayın dedi. Bu sizin aleyhinize de olacak. Saadettin Saran'a oy verenler el kaldırdılar. O gün Aziz Yıldırım'a mı oy verdi yani onlar? Dolayısıyla Aziz Yıldırım'ın burada bir rolü var mıdır? Aziz Yıldırım kardeşim bu gayrimenkullerle ilgili meselede Fenerbahçe konuyu iyi irdelemeli dedi. Şimdi ben baktığım zaman şunu da görüyorum. Fenerbahçe'de Saadettin Saran döneminde bu gayrimenkullerden gelen büyük kaynaklar harcandı. Şu an para yok deniyor ya. Kulüpte sıkıntı var deniyor ya. Nedeni Saadettin Saran döneminde yapılan 200 milyon euroluk harcama. Ve bunu da doğruluyorlar. Yani Saadettin Saran'ın 6 aylık döneminde Fenerbahçe tarihinin en büyük harcaması yapıldı. Elde ne var? Neredesin çıksın Saadettin Saran'da konuşsun. Desen ki kardeşim böyle yaptık böyle yaptık. Savunacakları bir durum yok. Dolayısıyla burada sadece Aziz Yıldırım'ı sorumlu görmek muhalefetten başka bir şey değildir. Ve vicdansızca bir tavırdır. Verseydi Aziz Yıldırım bu böyle bir fikri var. Kardeşim burada yetki verilmesin. Bu Fenerbahçe'nin gayrimenkulleriyle ilgili çeşitli kaygılarım var deme hakkına sahip midir? Hakkına sahiptir. Onun çağrısı yüzünden genel kurulda oy vermeyen var mıdır? Vardır. Saadettin Saran'da çıksaydı deseydi ki kardeşim bunu yaparsak eğer biz böyle problem yaşayacağız. Ben burada sesleniyorum. 12 bin insan bu kurul geçsin diye, bu onay geçsin diye oy versin diyebilirdi. O yüzden şu anda bu işi öyle oldu. Aziz Yıldırım o gün söyledi. İş bu noktaya geldi diye söylemek muhalefetten başka bir şey değildir. Aziz Yıldırım yarın bu arada iki tane büyük transfer patlatır. Bunu söyleyenlerin hepsi hiçbir şey söylemezler. Söylerlerse korkarlar söylemekten. Şimdi biz böyle bir şey söylersek hazır iyi giderken bize millet linç eder diye. Bir de böyle bir durum var yani. Gerçeği ya da duruma göre herkes maalesef yorum yapma peşinde. Böyle bir problem olduğunu düşünüyorum. O günün şartlarında Aziz Yıldırım şey demedi ki kardeşim ben böyle bir şey istemiyorum demedi ki zaten bu çağrıyı yaptı. Kendisi de bu konuyu açıklayacaktır. Bu meseleyi toptan ele almak ve toptan değerlendirmek lazım. Tekrar başa dönüyoruz. Fenerbahçe o gayrimenkulleri sattı. Evet, o paranın büyük kısmı gitti zaten. Nereye gitti? Saadettin Saran da gitti. İbra edildi. Nereye gitti bu para? Şimdi Fenerbahçe'de para meselesi konuşuluyor. Çünkü bu kaynaklar harcandı. Ve bence Fenerbahçe yönetimi şöyle bir şey de yapacak. Bu arada bir yeni bilgi olarak da aktarayım. Bu gayrimenkullerle ilgili belki de Aziz Yıldırım yönetimi şunu yapacaktır. Kardeşim bundan sonra bu gayrimenkuller kolay satılmasın. Bunlar elde ediliyor sonra bizim aleyhimize oluyor. Bunlar Fenerbahçe'nin değerleri çok çabuk harcanıyor diye. Belki de satışla ilgili yani bugün gayrimenkul alanında 25 yıldan

0: önce satılamaz diye bir tüze madde koydurma düşünceleri olduğunda söyleyeyim. Dolayısıyla burada herkes herkesi suçlayabilir ama günün sonunda ortada bir durum var. Fenerbahçe'nin bu cezası bugün bu noktadaysa burada genel sorumlu Aziz Yıldırım'dır kardeşim. Kimse kusura bakmasın. Yani orayı sorumlu tutarak işin içinden kimse bence çıkamaz. Bu ceza geldi. Diğer yandan Ali Koç tarafında da şöyle değerlendirmeler olduğunu biliyorum. Evet bu ceza var ama Fenerbahçe gelirlerle ilgili bu muhasebe kayıtlarını doğru zamanda yakında zaten UEFA'ya sunacaktır. Bu devamı da bize şunu getirecektir. Fenerbahçe'nin bu mevcut cezasında çeşitli indirimler UEFA tarafından yapılacaktır diye görüşler de var. Bunlar da olacak mı olmayacak mı? Bunu hep birlikte göreceğiz ama Fenerbahçe'de bu konu üzerinden kavganın erken başladığını da altını çizmem lazım.
1: Kolajda Fenerbahçe'nin gündemi bu şekildeydi. Bir sonraki kolajda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kim ne dedi?
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
2: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödeme ile ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
5: Garanti BBVA garantili ödeme ile ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Can Genç'le Haber Masası başlıyor.

0: Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gold'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün de bir haber masası programında sizlere ben eşlik edeceğim. Ben Can Genç. Tabii ki birçok konuğumuz olacak. Birçok aslında takımımızı konuşacağız. Dört büyükleri konuşacağız. Son dakika gelişmelerimizi tabii ki ondan önce de aktarmak istiyorum ki Trabzonspor ve Fenerbahçe tarafında iki tane transfer oldu. Esasında zaten Trabzonspor'un geçen sezonki kadrosundan da yer alan Onana tekrardan Trabzonspor'a geldi ki kap bildiriminde de 2 milyon euro imza parası ve 3,5 milyon euroluk bir maaşı olacağı, bir yıllık kiralık olacağı konuşuldu, yazıldı, çizildi. Bunları da sizlere aktarmak istedim ki bunun yanında da Fenerbahçe Nathan Ake'yi açıkladı. Ancak henüz ne kadara alındığı hakkında bir bilgimiz yok. Tabii ki program içinde de bunun detayları çıkarsa bizler de tabii ki sizlere paylaşacağız. İrfan 25 hattımızda olacak zaten Fenerbahçe bölümüyle alakalı. Kendisine de sorarız. Birçok detayı değineceğiz ama tabii ki Alper abiyle başlayacaktık. Buradan Alper abinin bir yakını vefat etmiş. Ona da Alper abiye de başsağlığı dileyelim tekrardan. Emre Eren bizlerle beraber olacak ki Emre abi de hakikaten son dakikada bizi kırmamasından da dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum kendisine ki kendisi de çok çok değerli bir isim. Bizler adına Radyo Gold'e her zaman desteğiyle özellikle bütün yayıncıların programlarına desteğiyle de bizleri çok çok mutlu ediyor. Onu da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Emre abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk sevgili Can. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok çok teşekkür ederim. Emre abi tabii ki bugünkü akışta Beşiktaş'la başlamak istedim. Çünkü aslında birazcık karışık bir süreç olduğu konuşuluyor. Biraz haberlerde bilgi kirliliği olduğu konuşuluyor ki bu dikili taş arsasından bir meblağ bir parayla alakalı bir konu varmış. Biz de tabii ki gün içinde Radyo Gold'de birçok yayıncıyla da yayın yaptık ama Emre abi buradan temiz bilgiyi senden alırız diye düşünüyorum. Yani buradaki durum nedir? Bankalar Birliği ile alakalı durum nedir? Esasında birazcık saha dışında Beşiktaş'taki süreci senden dinleyebilir miyiz Emre abi?
1: Aslında sevgili Can yani tüzükte yazan bazı gerçekler var. Tüzükte yazan gerçekler de bazen kulüplerin içerideki yönetim kuruluyla ilgili akışlarını da doğru yansıtmıyor ortaya. Yani Beşiktaş kulübünün sonuçta bir parası var. Bu parayı evet Bankalar Birliği'ne yatırması lazım. Fakat başkan bir

0: yöneticiler daha önce Bankalar Birliği'ne bu parayı ödedikleri için, birkaç bankaya orada yükten kurtuldukları için kendi ceplerinden ödemeler yaptıklarını biliyorum. Transfer harcamaları yaptıklarını biliyorum. Bir kısımda buradan kendi ödediği paralara aktarma yaptıklarını görüyoruz. Aslına baktığın zaman hani hukuken, tabii hukukçu değilim ama hukuken doğru olmadığını söyleyenler var, hukuken doğru olduğunu söyleyenler var, ama günün sonuna baktığımız zaman burada da bir gerçek var, burada da bir yönetim kurulunun kararı var. Yani yönetim kurulu burada inisiyatif alabilir, burada karar değiştirebilir, bunu da karar defterine yazabilir. Sonuçta onlar da, yöneticiler ve başkan bunu düşünüyor. Onlar da diyorlar ki biz diyorlar bu paranın büyük çoğunluğunu transfere kullanacağız ve içeride ödeme yapan yönetici arkadaşlarımıza merhem olmaya çalışacağız. Çünkü Beşiktaş Yönetim Kurulu'nda çok ciddi insanlar var ve çok ciddi paralar ödediler bugüne kadar. O yüzden onların da bir kısım rahatlamaları son derece doğal olduğunu düşünüyorum. Her şeyi Beşiktaş için. Beşiktaş bunu kendi içerisinde çözebilir ama basında bazı şeyler doğru şekilde yansıtılmıyor. Onu da söylemek lazım.
1: Çok doğru abi. Tabii ki yani buradan temiz Beşiktaş bilgilerini abi senden almak her zaman bizler adına da çok çok keyifli. O yüzden de hakikaten desteğin için çok çok teşekkür ederiz abi. Tabii ki birkaç tane daha sorun var ister istemez. Tabii ki şu anda Beşiktaş taraftarları biraz da basketbol şubeyi de merak ediyorlar. Yani Euroleague için ne kadar bir bütçe olacak? Hangi sponsorlarla anlaşılacak? Yani birazcık açıkçası basketbol şubeye de yatırılması beklenen bir para var. Yani bu sene Beşiktaş'taki mali düzen hakkında birazcık aslında net bilgiler alabilir miyiz Emre abi?
0: Tabii ki. Futbol takımıyla ilgili ödemeler ve ayrılan bütçeden hiçbir şekilde basketbola aktarım yapılmayacak. Bunu söylemek istiyorum. Bunu aldım, net bir bilgi. Ama tabii basketbol şubesine gelecek paralar da hem sponsorlar desteğiyle hem de tabii ki bir kısım bu Dikilitaş projesinden gelen rakamdan da mutlaka oraya aktarılacak. Ama basketbolda futbolu Beşiktaş yönetimi ayırmış durumda. Futbolun bütçesinden kesinlikle basketbola aktarmayacak ve Beşiktaş'ın biliyorsun Euroleague olduğu için şu anda sponsorlar da çok yüksek bir şekilde Beşiktaş'a sponsor olmak istiyorlar. İyi rakamlar vermek istiyorlar ve buradaki bütçeyi de oradan gelen sponsorluk ücretleriyle birlikte Beşiktaş çok güzel bir şekilde, gayet olumlu bir şekilde ben harcayacağını düşünüyorum.
1: Peki tabii ki şimdi biraz da aslında Beşiktaş taraftarı için önem arz eden konuya dönmek istiyorum. Abi bugün kombine yenilemelerinin de son günü ki benim de birçok Beşiktaşlı arkadaşımla sohbet ediyorum. Kendilerinden duyduğum şey yani kapalı tribünde yer alan yani 400'lü bloklarda yer alan arkadaşlarımın kombinelerinden zam oranı çok yüksek oldu. Yani diğer zamlara göre kapalı tribününde Beşiktaş kapalı tribünündeki zamlar çok yüksek olduğundan dolayı birçok kişi yenilememe durumunda imiş, öyleymiş. Bunu söylememi istediler ki Emre abi yani buradaki kombine fiyatları hakkında da birazcık aslında sana soru sormak istiyorum abi.
0: Aslına baktığımız zaman kombine ücretlerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin çok daha altında. Onu söylemek lazım ama tabii ki taraftar başarı istiyor. Taraftar doğru bir oyun istiyor. Taraftar transfer istiyor. O yüzden de biraz bekletiyorlar. Benim de arkadaşlarım var gerçekten. Yani hani oynanan futbola göre, yapılan transferlere göre çok fazla fiyat olduğunu söyleyenler var ama bunu yönetim kurulu bence bir istişare edecektir. Mutlaka bu kombine fiyatlarının bir kısım daha düşeceğine inananlardanım. Onu söyleyeyim. Çünkü Beşiktaş'ın taraftarına, taraftarın da Beşiktaş'ın ihtiyacı çok elzem olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bu birlikteliği asla kaybetmemeliyiz. Burada bence hakkaniyet olanı yönetim kurulu ve sevgili başkan, Sayın Başkan Serdar Adalı mutlaka bunu dile getirecektir. Hatta bizler de bu konuyla ilgili yönetim kurulundan abilerimizle, kardeşlerimizle bunları paylaşıyoruz. Çünkü burada güç birliği Beşiktaş'ın başarıya gitme sürecini başlandıracaktır. Onu taşlandıracaktır. Biz artık bu sene yapmış olduğumuz transferlerle, o seyirci gücüyle hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın arasına girip doğru bir oyun ortaya koyup potansiyel oyunumuzu sahaya yansıtıp o Beşiktaş ruhunu ortaya koymamız gereken günlerden geçiyoruz. Bunu da bence Beşiktaş camiası el birliğiyle bir şekilde halledecektir. O yüzden kimse merak etmesin. Kombine sahipleri merak etmesin. Mutlaka ilk hak zaten onlardan yana olacaktır ama biraz daha beklemeleri, biraz daha transferlerin netleşmesiyle birlikte bence yönetim kurulu burada hakkaniyetli bir fiyat çıkartacağını düşünüyorum.
1: Tabii şu anda okuduğum haberlere bakıyorum, biraz da göz gezdirmeye çalışıyorum Emre abi aynı zamanda ama
0: bugün bizi üzen bir haber geldi.
1: Lütfen abi.
0: Fenerbahçe biliyorsun Ake'yi açıkladı. Stoperi Manchester City'de oynayan yaklaşık 6 senedir Manchester City'de önemli işler yapan Hollandalı stoperi renklerine bağladı. Arkasından Fenerbahçe yönetiminin Vlahovic'le de sıkı bir görüşmeler trafiğine gireceğini konuşuyorlar. Konuşulmaya başladı. Bizim için, yani Beşiktaş camiası için olumsuz bir haber. Çünkü bizim gerçekten olmazsa olmazımız çok değerli bir santrafora çok bir şekilde bu yıl özelinde ihtiyacımız var. Sadece Orta Ligi götürmek istemiyoruz. Çok değerli bir santrafor almak istiyoruz. Bunun en baş oyuncularından biri de biliyorsun Vlahovic. Uzun zamandır görüşüyor Beşiktaş. Çok yakın görüşmeler yaptı. Kendisiyle ve menajeriyle ayrı ayrı görüşmeler yaptı ve son noktaya kadar geldiğini düşünüyorum. Arada çok az bir pürüzler kaldı ama burada Fenerbahçe'nin tabii devreye girmesi biraz Beşiktaş'ın elini sıkıştırabilir. O yüzden başkan ve yönetim kuruluna ben buradan da seslenmek istiyorum.
1: Lütfen.
0: Çok yakın zamanda Vlahovic transferini taraftara duyurmak zorundalar. Çünkü Beşiktaş önce çok doğru bir teknik adam aldığına inanıyorum. Ama doğru teknik adamla, doğru oyuncularla bir şeyler yapabilirsiniz. O transfer politikasında da, o transfer sürecinde de Beşiktaş kulübü çok doğru transferlere gitmesi lazım ki önce bir oyun ortaya çıkması lazım. Sonra da şampiyonluğun büyük adaylarından biri olması lazım. O yüzden beni bugün biraz endişelendirdi bu haberler. O yüzden bence başkan ve yönetim kurulunun çok kısa zamanda Vlahovic transferini açıklayacaklarını düşünenlerdenim.
1: Valla Emre abi, açıkçası futbol gözüne aşırı güvendiğim için şu soruyu da sormak istiyorum. Trossard transferine ne diyorsun? Yani olacak gibi mi? Sonuç olarak okuduğum haberlerin doğrultusunda Beşiktaş'ın ilgisi olduğunu görüyorum. Trossard Beşiktaş'a ne katar? Ve aynı zamanda mümkün müdür bu transfer ve ne zaman gerçekleşebilir diye sormak istiyorum.
0: Trossard zaten Arsenal'de kendi rüştünü ve gücünü ispatlamış çok önemli bir kanat oyuncusu biliyorsun. Belçika takımında da önemli işler yapmaya devam ediyor. Yani Trossard Beşiktaş'a bir katkı verir mi sorusuna şöyle bir yanıt vermem lazım. Kesinlikle katkı vereceğini düşünüyorum ama biraz yaşla alakalı, 31 yaşında olması biraz tabii endişelendiriyor insanları ama sonuca baktığımız zaman Galatasaray bir Mertens transferi yapmıştı hatırlayacak olursan.
1: Doğru.
0: O da o yaşlarda gelmişti ve tarihinin en önemli oyunlarından birini oynatmıştı Galatasaray takımına. Biz de Trossard'dan çok umutluyuz. Beklentimiz çok yüksek. Önce Arsenal kulübü 20 milyon euro bedel söyledi Beşiktaş kulübüne. Sonradan bunu 12'ye düşürdüler. Beşiktaş kulübü 12 verdi. Görüşmeler devam ediyor. Ne noktasına geldi? Trossard'ın menajeriyle ufak tefek sıkıntılar var. Onları da aşağıdan ben çok yakın zamanda hem Trossard'ın hem Vlahovic'in Beşiktaş kadrosunda önümüzdeki yıl içerisinde olacağını düşünenlerdenim. O da olursa en azından omurgamızı çok sağlam bir şekilde artık o işlevi ortaya koyacağız. Hatta şunu da söylemek istiyorum.
1: Lütfen abi.
0: Hatta şunu söylemek istiyorum. Son dakika gelişmesi bu. Bugün çok önemli bir gelişme oldu. Büyük ihtimalle Salih Özcan transferi de bitmek üzere. O da Eylül kulağında. Yani arada çok küçük. Yani 250-300 bin eurolar kalmış. Bu yüzden Beşiktaş'a böyle bir transferde gerçekleşmesi yavaş yavaş artık Beşiktaş Vincenzo Italiano'nun istediği oyun potansiyeline bu transferlerle ulaşacaktır. Hocadan da bu yıl üzerinde çok umutluyum.
1: Emre abi, yani tabii ki seninle daha önce istişarelerimiz çok çok oldu belli başlı isimler üzerinden ki Outtara'yı da konuşmuştuk ama dinleyicilerimiz de tabii ki merak ediyor oyuncuyu. Yani Beşiktaş'ta Outtara nasıl bir etki yaratabilir veyahut da beklentinin altında mı kalır? Bir de aynı zamanda tabii ki bedelini tam olarak belli başlı kaynaklar yani farklı farklı gösterdiği için oyuncuya bonservis ve maaş olarak tam olarak ne verildiğini biliyor muyuz abi? Bunu sormak istiyorum.
0: Valla bunu son öğrendiğim duyumum şu, 6,5 milyon euro bir maaş ödenecek. Bonservis bedeli ödenecek. Kendisine de 2 milyon euro bir maaş ödeneceğini söylüyorlar. Çok genç bir oyuncu. 21 yaşında. Monaco'da zaman zaman forma giymiş ama orada bir Oliver Silva diye bir oyuncu var. Yani o sakatlandıktan sonra biraz forma giymiş. Bende biraz şöyle bir şey var. Evet, çok rüştünü ispatlamış bir oyuncu budur değildir. Atletik özelliği yüksek. Özellikle oyunu ofansif tarafını çok doğru oynayabilen bir sol bek olduğunu biliyorum. Çok yakın bir arkadaşım, scouting bir arkadaşım 5 tane canlı maçını izlemiş. Yani Rıdvan'la aynı seviyede olduğu söyleniyor. Tabii genç oyuncu olduğu için Beşiktaş bu genç oyuncu

0: bir yatırım yapmak istiyor. Bunu biraz sahneye çıkartıp yarın 25-30 milyon eurolara da satabilir. Bu da olabilir. Fakat şöyle de bir aksi bir durum olabilir. Rıdvan oyuna iyi başlarsa, Rıdvan Ligi'ye iyi başlarsa Rıdvan'la da bir başlangıç yapılabilir. Yani Rıdvan ayarında bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Aslında Beşiktaş'ın oraya direkt oynayabileceği, yani oyunu forse edebilecek bir sol beke ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ama yönetim kurulu da burada şöyle düşünüyor. Hocanın istekleri doğrultusunda biraz daha genç oyunculara yönelmek istiyor. Yani burada da bence haklı da çıkabilirler ama ben de biraz soru işareti var mı diye soracak olursam ben de ufak bir soru işareti var bu oyuncuyla.
1: Ya Emre abi son sorumu da sormak istiyorum açıkçası. Şu anda ya bir haber okudum ve kale arkası tribünlerinden aslında koltukların 3 santim daraltılıp 46 bin kişilik bir stadyum kapasitesine ulaştırılacağı haberini okudum. Bu doğru mudur abi?
0: Doğru.
1: Bu işlem ne zaman yapılacak peki? Yani
0: doğru. Bu lig bitmeden bunu başarmaya çalışıyor yönetim kurulu. 4000 tane koltuk yerine getiriliyor. Yani 4000 kişilik yer açılıyor. Burada 4000 kişi de bence çok önemli bir mesele, Beşiktaş'ın meselesi. Zaten biliyorsun bizim kale arkasında oturan, tribünlerde oturan taraftar gruplarımız çok fazla koltukta oturmayı seven gruplar değil.
1: Doğru.
0: Onlar hep ayakta duruyorlar. Yani o yüzden biraz daha safları sıklaştıracaklar ama bu Beşiktaş'ın faydasını olacak, eksiğini olmayacak diye düşünüyorum.
1: Peki. Emre abi çok çok teşekkür ederim. Bizi kırmadın. Geldin Beşiktaş hakkında hakikaten çok değerli bilgilerini bizlerle paylaştığın için çok çok teşekkür ederiz abi.
0: Ben teşekkür ediyorum sevgili Can. Radyo Gol'de her zaman varız biliyorsun. Sen ve Berk'in benim bende yeri çok farklı. Sizler bana rica ettiğiniz zaman mutlaka yayında olmak istiyorum. Bu arada şunu da hatırlatmak
1: lütfen
0: istiyorum
1: abi.
0: Dinleyicilerimize. Ben geçen hafta itibariyle HT Spor'dan ayrıldım. A Spor ekranlarında olacağım bu yıl özelinde.
1: Tamam.
0: Buradan da dinleyicilerimize özellikle bizleri takip etmesini ve A Spor'la devam etmelerini özellikle söylemek istiyorum.
1: Tamamdır abi. Biz de almış olduk bu müjdeyi. Tamam. O halde çok çok teşekkür ediyoruz Emre abi.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Çok sağ ol Emre abi. Evet tabii ki programımızda dört büyüklerden bahsedeceğiz. İlk başta Beşiktaş'la başlamak istedik. Onu da söylemiş olalım. Yani bugünkü çizelgemizde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor şeklinde gideceğiz. Tabii ki haber masasında zaman zaman bunun çok daha farklı sıralamasıyla da gidiyoruz. Bugün bu şekilde bir takdirimiz oldu. Tabii ki bunu sizlere bir kez daha söylemek istedim. Çünkü belli konularda tabii ki dinleyicilerimiz hassas olabiliyorlar. Bunu açıklama ihtiyacı hissettiğim için de bunu söylemiş olayım. Biraz dinleyici mesajlarına gideceğim. Ardından tabii ki kısa bir reklama gitmem gerekecek. Reklamdan sonra tabii ki İrfan 25'te Fenerbahçe tarafını konuşacağız ama şöyle bakıyorum. Beşiktaş her sezon üst üste aynı hataları yapıyor. Transferleri neden bu kadar yanlış yapıyor Beşiktaş diye Bülent Bey'in bir serzenişi var. Ki yani bakalım tabii ki transfer bir süreç ve şu anda daha Dünya Kupası kaynaklı olarak bir tık daha tam randımanlı, tam transferin hızının en yukarılarda olduğu evrede değiliz. O yüzden de bakalım nihai sonuç ne olacak diye söylemek istiyorum. Hüseyin Mecit Bey güzel dileklerini bizlere göndermiş sağ olsun. Ki bakıyorum. Şöyle haber masasına hoş geldin, hayırlı cumalar Can Genç, Allah işini gücünü rast getirsin demiş. Çok teşekkür ederiz güzel dilekleriniz için. Kadir Bey yazmış, Aki hakkındaki yorumların nelerdir diye. Fenerbahçe bölümünde tabii ki konuşacağız, İrfan 25 ile konuşacağız ama çok kısa şöyle bir yorum yapmış olayım. Benim çok beğendiğim bir oyuncu ki yani şöyle de söyleyebilirim, Skriniar'la uyumlu bir ikili olacaklarına inanıyorum. Belki birazcık yani çok net kontratak direkt oynayan takımlara karşı atletik dezavantajlar olabilir bu ikilinin ama topa daha fazla hükmedecek bir Fenerbahçe olacağını da hayal ettiğimiz için ve Ederson'un ve Ake'nin de zaten City'den daha önce oynama refleksinin olduğunu da bildiğimiz için bana mantıklı bir transfer olarak geldi ama tabii ki yani meblağ çok önemli burada. Şu anda konuşulan paraları düşününce de birazcık bana esasında bonservis tarafı fazla geldi. Yani maaş tarafı tabii ki normal maaş skalasındaki Fenerbahçe oyuncularını düşününce hani 6 milyonlar konuşuluyor Ake'nin maaşı için. Bana artık normal gelmeye başladı bu durum. Yani ki bu maaşları çok çok da destekleyen birisi değilim. Bir futbol sever değilim en azından bunu söylemiş olayım ama bonservis olarak bana biraz fazla gibi göründü konuşulan rakamlar. Ama tabii ki resmi ve nihai rakamları öğrendikten sonra çok daha net bir yorum yapabiliriz. ama Ake'nin mantık çerçevesinde bir transfer olduğunu inanıyorum.

0: Bir dinleyicimiz bir mecrayı, Yaşar Bey bir mecrayı eleştirmiş. Selam yollayalım Yaşar Bey'e direkt. Bunu bu şekilde lanse etmemiş olayım. John Duran hakkında sorularınız var. Tabii ki bunu 18.45 civarlarına doğru aslında konuşacağız Galatasaray tarafını. Galatasaray'da çok önemli iki tane konuğumuz olacak. Ali Naci Küçük ve Hakan Erol bizlerle beraber olacak. Bunu da söylemiş olalım. Çok kısa bir reklama gidiyorum. Ki bu dinleyicimiz de kimmiş ismini göremiyorum ama şu Murat Bey diye görüyorum. Murat Bey'in tabii ki sorularını cevaplayacağız ama Galatasaray bölümünü de alayım. Konu çok dağılmasın. Beşiktaş tarafıyla başladık. Şimdi kısa bir reklam, ardından Fenerbahçe'yle devam edeceğiz.
1: Can Genç'le Haber Masası devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.

Evet, kaldığımız yerden devam edebiliriz tabii ki. Fenerbahçe tarafını konuşacağız. İrfan 25 biraz sonra tabii ki müsaitliği varsa bizlere bağlanacak. Kendisiyle de konuştuk zaten gün içinde, ancak şu an çok küçük bir iş olduğunu yazdı. Eğer müsaitliği yaratabilirse kendisini de tabii ki Fenerbahçe bölümünde konuk etmek istiyoruz ki aslında Ake'yi konuşuyorduk, son dakika gelişmesi olarak vermiştik. Yani Ake'nin neler katabileceğine dair esasında İsmail Kartal oyununda biraz daha pasa dayalı bir oyun anlayışı ve savunmadan topu arkadan kurmayla bir oyun anlayışı olursa ki olacağını düşünüyorum. Ederson gibi bir kaleci, Ake gibi o oyun kültüründe oynamaya alışık bir oyuncu, Skriniar gibi zaten rüştünü ispat etmiş bir stoper oyuncusundan bahsedebiliriz. Yani bu arka üçlüyle Fenerbahçe'nin başarılı bir arka üçlüsü olabileceğine inanan taraftayım. Tabii ki dezavantajları olan da bir kadro olduğunu da söyleyelim bu konuda. Yani tempo anlamında özellikle çok çok atletik ileri hattına sahip takımlara karşı Fenerbahçe çok önde kurulursa, o zaman savunma arkasına atılan toplarda birazcık problem yaşanan bir tandem olabilir. Ama onun dışında topa hükmedilen oyunlarda mutlaka Ake'nin katkısı çok olacaktır ki belki o tarz rakiplere karşı daha farklı bir alternatif Jaden'la İsmail Hoca tercihini o yandan kullanabilir. Tabii ki bunların hepsini göreceğiz. Jaden'ın durumunu da göreceğiz. Çünkü birçok haber yazılıyor Jaden Osterwolde'nin gitmesiyle alakalı. Ama yani benim gördüğüm kadarıyla bence o iş bu sene olmayacak gibi hissediyorum. Ama tabii ki transfer bir anlık bir iş. Bir anda bambaşka bir şey de çıkabilir karşımıza. Onu da söyleyelim. Yani mesela Fenerbahçe tarafını konuşurken ister istemez biraz daha Archie Brown'dan da konuşmak isterim. Yani şu anda okuduğumuz bütün haberlerde kampın yıldız olduğu yazıyor ve laktak testlerinde de en iyi test sonuçlarına sahip oyuncu oldu haberlerini okuyoruz. O yüzden de belli başlı şekilde bu şekilde pozitif anlamda da mesela Fenerbahçe taraftarı belki de şaşırmıştır bu duruma diye söyleyebilirim. Yani bunu geçen sene Trabzonspor'da Folcarelli için de söylemiştik. Yani kamp döneminde çok çok iyi gözüken bir oyuncuydu ki hiç kimse zaten Folcarelli'nin Trabzonspor'da bu kadar iyi bir oynayacağını bu sezon nezdinde konuşuyorum beklemiyordu. Ve bir anda oyuncu da gerçekten şahane bir sezon yaşadı Trabzonspor'la. O yüzden de bu kamplar buradaki belli başlı oyuncu performanslarının durumları çok çok belirleyici olabiliyor. Her takım için bunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe tarafını konuştuğumuz bir kısımdayız. Şöyle bakıyorum, Hüseyin Mecit Bey bir kez daha iyi yayınlar dilemiş. Hakan Bey yazmış. Hakan Bey Greenwood olacak mı diye bir mesaj yazmış. Şimdi tabii ki son okuduğumuz haberlere göre bir kere Roma'nın bir atak yaptığı konuşuluyor. Yani bonservis anlamında Roma'nın Fenerbahçe'nin daha üstüne çıktığı haberlerini okuyoruz. Ki aynı zamanda Atletico Madrid'de oyuncu için devreye giren ekiplerden bir tanesi oldu. Ki göreceğiz, yani Greenwood transferi bence bugün yarın sonuçlanacak bir hamle olmayacak gibi geliyor bana. En azından Roma adına da, Atletico Madrid adına da, Fenerbahçe adına da, ki biraz Lookman meblağlarına benzer bir transfer olduğunu söyleyelim. Yani sonuçta Atletico Madrid sol kenarda çok net verim aldığı Lookman'la oynuyor. Aynı zamanda Baena da var. Ki aslında Greenwood sağ kenar oyuncusu ama orada aynı zamanda Giuliano Simeone de var. Ve Marcos Llorente de var Atletico Madrid'de. O yüzden Atletico Madrid'in Greenwood'u aldığı senaryoda nasıl kullanacağını ben çok merak ediyorum. Belki 4-4-2'de bir yardımcı santrafor rolünde kullanabilir Atletico Madrid eğer alır ise. Roma tarafında ama gerçekten hedef oyuncu olacaktır eğer Roma'ya transfer olursa oyuncu. Yani orada da tabii ki bizim kulüplerimizin, yani Türk kulüplerinin verdiği yıllık maaş daha da iyi oluyor bu kulüplere göre. O yüzden de oyuncu tarafının tabii ki yüksek maaştan yana burada belki de tercih hakkını kullanacağını da düşünen taraftayım. Yani bunu göreceğiz. Ama muhtemelen bu iş kim alacaksa 40 milyon euro bantlarına bu iş bitecek gibi düşünüyorum. 55'lerden 45'lere inildiğini okuyoruz. Yani bu iş 40'a biter gibi yorumluyorum. Ama tabii ki göreceğiz. Yani bugünden yarına bir hamle olacak mı? Bugünden yarına bir durum görecek miyiz Greenwood'da? O da soru işareti ki gün içinde birçok kişiyle de konuştum. Birçok kişiyle de istişare de ettik. Girassi
isimli ve Richarlison isimleri bugün ortaya çıkmaya başladı. Yani hatta Emre Eren'in de işaret ettiği Vlahovic ismi de Fenerbahçe'ye aslında yazılmaya başladı. Yani Fenerbahçe tarafının Vedat gibi bir oyuncusu varken bence birazcık daha farklı bir profile gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu ne demek? Biraz daha bence atletik kabiliyeti yüksek ve dar alanda adam eksiltip kale önünde bir becerikli bir oyuncuya gitmesi gerektiği tarafındayım santrafor olarak. Yani Giresun'un ben doğru profil olduğunu düşünmüyorum Fenerbahçe adına. Yani biraz aslında şöyle düşünebiliriz oyuncuyu. Belki bilmeyenler vardır. Biraz Onuachu'ya benzeyen bir oyuncu olduğunu söyleyelim ama Onuachu bence bana sorarsanız çok daha farklı bir fizik yapısına sahip olduğu için belli başlı avantajları var. Ben burada güç noktasında benzettim Giresun'u Onuachu'ya. Ama Giresun'un bir tık hantal bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Ve hantal bir oyuncu ister istemez yani o pres şiddetini ve taraftarı ateşleyecek konumda Fenerbahçe taraftarını çok da mutlu edecek bir isim olduğunu da düşünmüyorum Giresun'un. Yani o bölümde mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin santraforu Balogun'u izledik Dünya Kupası'nda şu ana kadar. Yani gerçi son maç kırmızı kart görmüştü ama gerçekten mesela yani gol noktasında da çok başarılı bir oyuncu. Atletik kapasitesi yüksek bir oyuncu. Yani bir tık daha bu tarz bir profile gidilebilirse Fenerbahçe adına bence çok daha başarılı bir hamle olacaktır diye düşünüyorum. Yani Vedat Muriç tabii ki çok özel bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Yani sonuç olarak yani hem pres şiddetini iyi ayarlayan hem sırtı dönük oynayabilen ve aynı zamanda servisleriyle de becerikli bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz tabii ki. Hepimize tanıdığı bir oyuncu Vedat Muriç. Burada Vedat Muriç'i uzun uzun yorumlamamıza da çok da gerek olduğunu düşünmüyorum. Bir dinleyicimiz esprili bir şekilde yok gerçekmiş. Taylan Antalyalı'nın Galatasaray ile sözleşmesi daha yeni bitmiş diye bir mesaj göndermiş. Hakikaten mi ya? Ben bunu atlamışım. İlginç bir yorum gelmiş bir dinleyicimizden. Selam olsun bu dinleyicimize. Şöyle bakıyorum. Abi Vedat ikinci forvetimiz diyorlar. 30 milyon veriyorlar. Neden enerjilerini birinci forvet için kullanmıyorlar ve o da sakatlandı. Yine forvetsiz kaldın diye. Yani tabii ki ya futbolun içinde bu da var ama Fenerbahçe'nin yaşadığı durum çok büyük bir şanssızlık olduğunu söyleyelim. Yani sonuç olarak yani net bir santrafora gidildi ve oyuncu neredeyse birinci veya ikinci idmanda bir sakatlık geçirdi ve yaklaşık bir ay olmaması bekleniyor. Yani tabii ki Gornik Zarbije eşleşmesinde şu anda hali hazırda olan Fenerbahçe kadrosunun gayet yeterli olduğunu ben düşünen taraftayım ama mutlaka mutlaka bazı hamleler olması gerektiğini düşünüyorum. Yani Fenerbahçe tarafında çok fazla gönderilmesi gereken oyuncu var ki bugün birçok oyuncunun aslında kamp kadrosunun olduğu açıklandı. Yani birkaç tane ismin kampa dahi götürülmeyeceği konuşuluyordu. İşte Mimovic'lerin, Musabaların, Omar Fayed'lerin içinde olduğu o uzun listenin olmayacağı konuşuluyordu. Ancak bu durum Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yalanlandı ve kamp oldukça kalabalık bir şekilde, yani milli takımlarda oynayan oyuncular haricinde oldukça kalabalık bir şekilde Avusturya kampında olacağını söyleyelim Fenerbahçe tarafının. Ki şöyle bakalım, Fenerbahçe tekrardan John Duran'a yönelir mi? İsmail Kartal ile bir ivme yakalayabilir mi şeklinde. Yani şöyle söyleyeyim, John Duran ister istemez, yani sizin hedef santraforunuz ise, bir numaralı adayınız ise, çok riskli bir hamle.

Sonuç olarak mental olarak problemli bir isimden bahsediyoruz. Ama sizin ana planınızda bir net bir santraforunuz varsa o zaman yani şu anda konuşulan rakamlar 4 milyon euro maaş ve ücretsiz kiralık gibi rakamlar konuşuluyor Galatasaray adına. Galatasaray bölümünde bunu zaten tartışacağız Ali Naci Küçük'le ve Hakan Erol'la ama yani yine de şunu söyleyelim. Yani John Duran işi birazcık hani ya tutarsa işi gibi birazcık aslında ufak bir kumar işi gibi olduğu için de bence yani sonuç olarak birinci santrafor olarak düşünülen bir ortamda John Duran'ın transfer edilmesinin çok büyük risk olduğunu düşünüyorum. Yani oyuncunun tabii ki mental problemleriyle alakalı bir durum bu ve bununla ilgili zaten hani yaklaşık 22 yaşında olsa gerek John Duran şu ana kadar 7-8 farklı kulüpte oynadı ve yani ben 22 yaşında bir oyuncunun bu kadar gezdiğini hatırlamıyorum. Yani bu bile bence bazı şeyler gösteriyor. Ha tabii ki belki başarılı olur mu? Olabilir çünkü inanılmaz bir yetenekten bahsediyoruz. Yani Aston Villa'da ben ilk izlemeye başlamıştım doğrusunu söylemek gerekirse. Yani Oli Watkins'in yerine oyuna girerdi. Gerçekten yani inanılmaz bir etki yaratırdı. Hatta Aston Villa'nın hafta içi maçlarında daha çok tabii ki yoğun fikstür olduğu dilimlerde John Duran ilk 11 oynardı. Hafta sonu maçlarında Oli Watkins ilk 11 oynardı. Yani öyle bir oyuncuydu. Yani tabii ki potansiyel ve yetenek olarak yani çok net bir şekilde Türkiye Ligi'ndeki çok başarılı santraforlardan bir tanesi olarak anılabilecek bir oyuncu. Ama ana planda güvenebilir misiniz sorusunun cevabı zaten belli başlı şeyleri John Duran için açıklıyor. Fenerbahçe tarafıyla alakalı da ben böyle bir tasarruf olacağını düşünmüyorum diyeyim. Yani doğrusunu söylemek gerekirse. Ama yine de işte yani tabii ki olur olmaz onu bilemem. Yani böyle bir haber de okumadım bu arada ama işte Dünya Kupası'nda Amerika forması giyen Balogun'u bayağı ben uygun oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki bu benim futbol görüşüm. Bu benden çok çok daha iyi bilen profesyoneller zaten her takımı yönetiyor. O yüzden de en iyisini onlar bilirler diye söylemiş olayım. Tabii ki Fenerbahçe tarafında konuşmaya da devam edebiliriz. Yani şöyle bakılınca birçok isimin aslında gitmesi gelmesi işleri çok fazla konuşuluyor ki yani Livakovic, Diego Carlos, Becao, Omar Fayet, Semedo, Mimovic, Amrabat, Nene gibi isimlerden belki çıkılabilir gibi yorumluyorum. Özellikle Nene tarafından bir bonservis beklentisi var Fenerbahçe tarafının. Özellikle bir 20 milyon civarlarında bir beklentisi olduğunu vurgulayalım. Semedo eğer değerini bulursa gitmesi konuşuluyor. Yıllık maaşının fazla olmasından kaynaklı. Onun haricinde Becao belki denilecek işte antrenmanda kampta Becao'nun durumuna bir bakılacak diye konuşulan haberleri okuyoruz. Ama ben günün sonunda Ake transferinin de olmasıyla beraber olası Osterwolde'nin de kaldığı denklemde Becao ile yolların ayrılacağını düşünüyorum. Ki bugün Sidiki Şerif'e de bir ilgi olduğunu gördüm Hamburg tarafında. Yani Hamburg kulübünün de satın alma opsiyonlu bir kiralık teklifi ile Fenerbahçe'nin kapısını çaldığını biliyoruz. Bunları da tabii ki daha net bir şekilde bir nihai veyahut da daha resmi bir haber olduğu vakitlerde de sizlere tabii ki Radyo Gol mikrofonlarında doğrudan tabii ki sizlere haber vereceğiz bu konu hakkında diyelim. Fenerbahçe konunun kısmını birazcık aslında ben kendim yorumladım dinleyici mesajlarımızla beraber ki sorularınız varsa 0212-273-10-10'dan seve seve yanıtlarız. Fenerbahçe ile alakalı sorularınızı alalım. Çünkü biraz sonra zaten Galatasaray kısmına geçeceğiz. İlk kısımda Beşiktaş'ı ele aldık. İkinci kısımda Fenerbahçe ile devam etmeyi tercih ettik. Şimdi esasında bir Ali Naci Küçük'e bağlanacağız. Tabii ki reklamımızdan aramızdan sonra Ali Naci Küçük'le bir bağlantı yapacağız. Hakan Erol'la aslında ideal Galatasaray nasıl olmalıyı konuşacağız. Bu transferdeki acele etmeme tutumunu Ali Naci Küçük'le ve bu tutumun nelere yol açabileceğini veyahut da akıllı bir strateji midir diye bunların detaylarını konuşacağız. Tabii ki iki değerli Galatasaray yorumcumuzla beraber onu da söylemiş olalım. Tabii ki programın son bölümüne doğru Aytekin Akay ile beraberdi. Trabzonspor'u ele alacağız. Onana transferi tekrardan gerçekleştirildi. Geçen sezon oyuncu kiralık olarak Trabzonspor forması giyiyordu. Bu sezonda kiralık olarak oyuncu
Trabzonspor forması giyecek. 2 milyon euro imza parası ve 3,5 milyon euro maaş olarak açıklandı. Onana'nın transferi, bunu da söyleyelim, kiralık bir anlaşma olduğunu ve 1 yıllık bir anlaşma olduğunu da bir kez daha altını çizelim ki Ake haberinde zaten sizlere son dakika olarak geçmiştik. Ake'de

Gelecek sezon Fenerbahçe forması giyecek. Fenerbahçe yöneticisi Cihan Bey'in, Cihan Kamer'in açıklaması doğrultusunda hakem ile anlaşıldığı da doğrulandı ve Richarlison haberlerini görüyoruz Fenerbahçe'de. Ki Ziya Bey'in aslında bir mesajı var. Fenerbahçe'nin çok ciddi bir borcu var. Bu borcu belli bir, daha yüksek bir borca nasıl

0: istemez kapı çok daha yüksekten açılıyor. Yani oyuncuya verdiğiniz yüksek meblağlar diğer oyuncuların da o meblağı almasına, yani o kadar bile olmasa da kademeli bir artışa yol açıyor ve bu durumda tabii ki kulüpleri finansal olarak ister istemez zorluyor. Bunu da söyleyelim. Onu açıyor alamazlar mı diye bir mesaj gelmiş bir dinleyicimizden. Hüseyin Bey. Yani onu açık konusunda ben Trabzonspor'un satsa dahi ülke içinde bir takıma satmaya sıcak olacağını düşünmüyorum. Doğrudan rakibine hedef oyuncunu vermek, hele hele geçtiğimiz sezon Uğurcan Çakır konusu da varken, olacağını düşünmeyen taraftayım. Ama tabii ki futbol bu. Bunu kestiremeyiz yani, ama muhtemelen olmaz diye düşünüyorum. Şöyle bakıyorum. Daha dün birçok takımın çeşitli ürünler sattığını, gelir elde etmeye çalıştığını, forma sattığını görüyorduk. Ne oldu da bu milyon eurolar havalarda uçuşabiliyor böyle demiş. Vallahi benim de pek anladığım, aklımın erdiği bir durum değil. O yüzden yani siz de bu şekilde düşünüyorsunuz, hani aynı şekilde düşündüğümüzü söylemiş olayım. Yani ben de pek akıl sıra erdiremiyorum onu da bir kez daha vurgulamış olayım. Evet, çok kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Galatasaray tarafıyla devam edeceğiz.
1: Can Genç'le Haber Masası devam edecek.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.
0: Evet, Haber Masası kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe kısımlarını konuşmuştuk. Tabii ki Galatasaray kısmını konuşmak adına da Naci Küçük bizimle beraber. Abi hoş geldin.
3: Teşekkürler, hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok çok teşekkür ederiz bizi kırmadığın ve bağlandığın için Ali Naci abi. Tabii ki şu anda Galatasaray taraftarı merak ediyor, transfer konusunu soruyor şu anda chat. Hakikaten Galatasaray'da transferde bir gelişme var mı şeklinde mesajları bizlere atıyor. Ki şöyle de bir durum var abi, bugün tabii Onana ve Ake açıklandığı için Galatasaray taraftarı da transfer bekliyor ki... Esasında belki de biraz daha geç hamleler olacağını okuyorum sağda solda abi, ama tabii ki en doğru bilgiyi senden alırız abi. Lütfen senden alabilir miyiz, bir gelişme var mı abi transferle ilgili?
3: Evet, Galatasaray'da muhtemelen önümüzdeki hafta John Duran transferiyle en azından bir mevkiyi kapatmış ve halletmiş olacak. İster istemez tabii ki kulüpler federasyonun devretmesi sonrasında 10 artı 4 kuralına göre bir projeksiyon hazırlıyorlar ve şu anda Galatasaray'ın mevcut olarak yeni sezonda kadrosunda düşündüğü 8 yabancı artı 1'de de Renato Naga yer alıyor. Bu da demek oluyor ki Galatasaray 2 artı 3, yani 23 yaş altı 3 oyuncu, 2 de direkt olarak herhangi bir kritere bağlı olmadan yabancı futbolcu takviyesi yapacak. Bu noktada çok değerli görüyor John Duran hamlesini Galatasaray kulübü cephesi, teknik heyeti de. Çünkü John Duran hem 23 yaş altı kategorisine giriyor, hem potansiyelli bir santrfor, aynı zamanda maliyeti uygun. Nitekim de Galatasaray oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardı ve şu anda da Al Nassr kulübüyle satın alma opsiyonunu kiralık formülü üzerine Galatasaray görüşmelerini sürdürüyor. Muhtemelen önümüzdeki hafta netleşmesini bekliyoruz ve olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz açıkçası John Duran transferi. Galatasaray'da zaten 7 Temmuz'da Kemerburgaz'da futbolcular etap etap sağlık kontrollerine tabi tutulacaklar. Daha sonrasında da öncelikli olarak İstanbul'da çalışmalara başlayacak. Çok olağanüstü bir gelişme olmazsa John Duran'ın İstanbul'daki yeni sezon çalışmalarına katılmasını bekliyoruz. Zaten Okan Buruk sezon bittiğinde Galatasaray yönetiminden olmazsa olmaz takviye talep ettiği 3 oyuncu var. Bunlar 10 numara pozisyonu, yani forvet arkası, bağlantı oyuncusu istiyor. Bir 8 numara, 6-8 numara istiyor Okan Hoca. Bir de yedek golcü takviyesini mutlaka ve mutlaka olarak belirtmişti. Onu John Duran'la halletmiş olacak Galatasaray. Diğer tarafta
0: peki ki...

0: Icardi kısmında soralım oraya bağlantılı olduğu için. Yani John Duran olursa Icardi olmayacak diye mi anlamalıyız? Yoksa nasıl anlamalıyız abi?
1: Hayır. Icardi'den bağımsız John Duran transfer sürecini yürüttü Galatasaray. Yani Icardi kalsa da gitse de zaten Galatasaray John Duran'ı kiralık olarak kadrosuna katacaktı. Ve yani Icardi kalıyorum dese de bu saatten sonra biraz zor ama aradan geçen yaklaşık olarak 45 gün var. Halen Icardi Galatasaray'ın teklifine olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapmadı. Bu saatten sonra açıkçası biraz birliktelik zor gibi gözüküyor. Ama Icardi dahi Galatasaray John Duran'ı alacaktı. Çünkü yıpratıcı bir sezon geçirdi Galatasaray. Şampiyonlar Ligi'lik kupa serüveni derken 3 kulvarda Osimhen'in yokluğunda Galatasaray açıkçası üretmekte, gol bulmakta, o baskıyı ön alanda yapmakta çok zorlandı. Icardi bunu tamamlayamadı. O yüzden Osimhen'in yokluğunda özellikle Okan Buruk John Duran'ın bu görevi yapabileceğini düşünüyor ki gerçekten de John Duran evet belki sağ dışında problemler yaşayan bir oyuncu, mental olarak hep çok güçlü, çok sağlıklı kalamayan bir oyuncu ama geçmiş hatalarından ders çıkaran bir profil çizdi. Galatasaray kulübüyle yaptığı görüşmelerde yaklaşık olarak 6 aydır sarı kırmızı takıma gelmek isteyen genç bir potansiyelli futbolcudan bahsediyoruz.
0: Doğru.
1: O yüzden hani John Duran'ın gelmesi Icardi'ye veda edildiği anlamına gelmiyor ama zaten o vedanın da yavaş yavaş zamanı geldiğini belirtmek gerekiyor.
0: Peki şunu sormak istiyorum abi. Şimdi tabii ki 10 numara mevkisinin altını çizdiğin için bunu sormak istiyorum. Bruno Fernandes olasılıklı bir transfer midir Galatasaray adına? Bunu öncelikle sormak isterim. Ve aynı zamanda Noah Lang için bir girişim olacak mı? Bunu da merak ediyorum abi.
1: Ya şu Noah Lang'la başlayayım. Ya benim ağzımdan benim kalemimden çıkmış gibi sosyal medyada birçok Galatasaray hesabında işte Barış Alper giderse Galatasaray Noah Lang kalacak vesaire gibi haberler dolaşıyor. Bu haber bir kere %100 benim haberim değil.
0: Tamam.
1: Kesinlikle. Çünkü Galatasaray'ın Barış Alper'i satmak gibi bir düşüncesi ve projeksiyonu yok açık bir şekilde. Yani çünkü mevcut 10+4 kuralında da Barış Alper ister istemez çok daha kıymetli, çok daha önemli hale geldi.
0: Şüphesiz.
1: Galatasaray kulübü için. Bu yüzden herhangi bir şekilde Barış'la alakalı bir ayrılık durumu söz konusu değil. Önce bunu belirteyim. Hı hı. Bunun dışında ya Bruno Fernandes Galatasaray kulübünde birçok kişinin hayali olarak niteleyebileceğimiz bir oyuncu. Hı hı. Evet Galatasaray girişimlerde bulundu. Mensuren kümle görüştü. Oyuncunun temsilcisiyle görüştü ama Dünya Kupası sonrası için her iki taraf yani hem kulübü hem de Bruno Fernandes Dünya Kupası sonrası görüşüp detayları konuşmak istedi ama ilk girişimlerde Bruno Fernandes İngiltere'de Manchester United kulübünde 12 milyon pound garanti ücret buluyor ve Galatasaray'dan yapılan ilk temaslarda 20 milyon euroluk bir yıllık ücret talep etmişti. Bu rakam biraz Galatasaray'ın istediği ayırdığı bütçenin üstünde açıkçası.
0: Bonservis olarak ne kadar beklentileri var abi?
1: 50 milyon euro istedi Manchester United. Hı hı. Orada da Galatasaray'ın açıkçası hayal kurarken hedeflediği bonservis rakamının üstünde bir rakam. Hı. Buraları işte Galatasaray zaten hem Sayın Başkan Dursun Özbek hem Sayın Abdullah Kavukçu acele etmek istemiyor ve doğru rakamlara doğru oyuncuları kapmak istiyor. Yoksa bugün parayı bassa Galatasaray oyuncu indirir ama maliyeti şu an yüksek olduktan sonra açıkçası o ister istemez kulübe de zarar veriyor. Takım içindeki dengeye de zarar veriyor. Hı. O yüzden Galatasaray mesela Lucas muhteşem bir transfer örneği. İki ay görüştü Lucas Torreira ile Galatasaray Arsenal kulübüyle.
0: Doğru.
1: 15'e başlayan pazarlığı 6 milyon euroya finalize etti. O yüzden işte Can Uzun da o bölgenin adaylarından bir tanesi. Bruno Fernandes o bölgenin adaylarından bir tanesi. Premier Lig'de Galatasaray'ın özellikle 8 numara pozisyonu için istediği 2 hatta 3 farklı oyuncu var.
0: Tam onu soracaktım. Onları da almış olalım abi senden tabii ki.
1: Evet 2-3 farklı oyuncu var. Bir tanesinin ismi çıktı. İlgi yazısı göndermişti. Burnley'de oynayan futbolcu.
0: Ugo Çukwu abi galiba. Ugo Çukwu.
1: Aynen. Aynen onun için bir ilgi yazısı yolladı Galatasaray. O bölgede 2-3 alternatif var Galatasaray'ın. bekleyip görelim.
0: Son olarak şunu da sorayım abi, çok kısa tabii ki teşekkürümüzü ederiz ondan sonra tabii ki Ali Naci abi, ama bu transferin olması demek Lemina'nın ayrılacak olması mı demektir, veyahut da Lemina'nın artık alternatif veyahut da rotasyon oyuncusu olacağını mı anlamalıyız?
1: Yani plan o yönde. Lemina'nın ayrılması ya da kalmasıyla alakalı biraz erken bunu konuşmak için. Bir hafta 10 günlük daha zamana ihtiyacı var. Galatasaray kadro niteliği olarak daha üst seviyeye çıkmayı düşünüyor ama mevcut mali şartlar, kontrat şartları buna izin verir mi? Acaba o rakamlara ya da bir üstüne Lemina'dan daha iyisini, daha gencini çekebilir miyiz diye bir görüşme trafiği var. Aslında Lemina'nın kontratı da hazır. Kontratı da yollandı oyuncuya. 3,5 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme gönderilmişti ama 10+4 kuralında federasyon ısrarcı davranınca Galatasaray biraz orada şu anda deyim yerindeyse top çeviriyor. Zaman kazanmaya çalışıyor. Eğer ki daha uygun rakamlara bulabilirse daha nitelikli bir oyuncu, o zaman oraya gider. Lemina'ya kontrat yapmaz ama tabii ki Lemina'ya şimdi bonservis vermeyeceksiniz, imza parası vermeyeceksiniz. Bu sebeple de hani Lemina'nın da kalma olasılığı hala mevcut. Ağırlıklı olarak Okan Hoca Lemina'yı şu sebeple kalsın raporu verdi. İşte hem orta sahada, hem stoperde, hem bek pozisyonunda Lemina'yı rotasyonda joker oyuncu olarak kullanabileceğini dile getirdi. Galatasaray yönetimine. Şimdi o bölgede Galatasaray arayış içinde, bazı futbolcularla görüşme, maliyetleri, bonservis rakamları, bunlar üzerinde çalışılıyor. Oradan çıkacak sonuca göre de bir hafta 10 günlük dilimde eğer ki Galatasaray maliyet olarak ve nitelik olarak daha iyi bir oyuncu bulamazsa, o zaman Lemina'yla 2 yıllık sözleşme imzalayacak.
0: Abi tabii ki son soru demiştim ama aklıma bir soru geldi. Çok içimde kalmasını istemiyorum. O yüzden de sormak istiyorum. Abi çok kısa. Davinson Sanchez Como ilişkisiyle alakalı bir durum var mı? Orada eğer bir ayrılık olacaksa nasıl bir, yani herhangi bir stoper adayı konuşuldu mu diye sorarak aslında son sorumu yöneltmiş olayım abi.
1: Davinson konusunda da Galatasaray aynı Manchester United gibi top satıcı rolünde, deyim yerindeyse Dünya Kupası sonrasında net bir değerleme yapmak istiyor ama ilk girişimlerde, yani turnuva başlamadan önce Galatasaray'ın aracılarla, yani menajer üzerinden gelen teklife yanıtı 30 milyon euro olmuştu. Davinson Sanchez için Galatasaray bu rakamı istiyor. Komodo Şampiyonlar Ligi'nde katılma başarısı gösterdi ve gerçekten Davinson'da çok iyi bir turnuva geçiriyor. Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergiliyor. Muhtemelen turnuvadan sonra gelecek rakama göre Galatasaray orada kararını verecek. Yoksa Davinson Sanchez'de daha yeni kontrat uzattı ve Galatasaray performansından memnun. Dediğim gibi eğer 30 rakamlarına gelirse teklif, işte o zaman bir değişim söz konusu olur. O bölgede de Van Dijk'ı çok düşündü Galatasaray. Hatta ilk görüşmeleri de yapmıştı turnuva öncesinde Van Dijk'la. Hani transfer şartlarını öğrenmek, maliyet kalemini çıkarmak için. Davinson giderse konuşacağımız isimlerden bir tanesi Van Dijk olur.
0: Peki. Ali Naci abi çok çok teşekkür ederim bir kez daha. Kırmadın bizi, geldin.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Çok teşekkürler abi. Ali Naci Küçük bizlerle beraberdi. Galatasaray konuşmaya devam edeceğiz bu arada. Yani yaklaşık şöyle biraz daha mesajlara da bakmak istiyorum. Hakan Erol'la devam edeceğiz Galatasaray tarafında. Ali Naci Küçük'ten aslında çok detaylı ve çok aslında net bilgiler aldık. Yani birazcık şu anda Galatasaray'ı kafamızda şematize edebiliyoruz. Yani şöyle, tabii ki Dünya Kupası olmasından da kaynaklı olarak ve Galatasaray'ın sezonu geç açmasından da kaynaklı olarak transferde çok fazla acele etmediğini görüyoruz ki bunun finansal olarak ileride daha iyi olacağını zaten Ali Naci Küçük söyledi. Yani belli başlı transferleri Galatasaray şu anda yapsa daha pahalıya yapacağını ifade etti. O yüzden de birazcık daha beklemenin beklendiğini ifade etti Ali Naci Küçük. John Duran tarafıyla alakalı artık iş bittiğe yakın olduğunu, tabii ki transferde son dakika bir pürüz olabilir. Her zaman transferler %100 imzalanmadan gerçekleşti demek yanlıştır ama Ali Naci abi de yani eğer çok çok büyük bir
2: sıkıntı olmadığı koşulda John Duran'ın Galatasaray'la anlaştığını bizlere vurguladı.

0: Ki göreceğiz. Yani benim de yorumum şu şekilde olmuştu ki bir dinleyicimiz vardı, hatta o dinleyicimizi de kırmayalım, onun sorusunu bir kez daha öne çıkarmak istiyorum. Şöyle bakacağım, o dinleyicimiz John Duran'la alakalı sorusu vardı. Dinleyicimizin ismini göremiyorum ama Murat Bey yazmıştı. John Duran Galatasaray işini zaten aslında dolaylı yoldan Ali Naci abiye sormuş olduk. Sizin de sorunuzu yanıtlamış olduk. Şöyle bakıyorum, Halil Dervişoğlu ile birlikte bir Ahmet Spor'la bir anlaşmalı bir durum varmış. Ondan bahsetmiş. Tam bilmediğim bir konu olduğu için çok net bir yorum yapmayayım. Fenerbahçe tekrardan John Duran'a yönelir mi diye sormuştunuz zaten. O soruyu yanıtlamıştık. Yani ben hiç zannetmiyorum. Yani artık herhalde Galatasaray'da olur ki. Yani bence şöyle de yorumlamak isterim. Yani John Duran'ın birinci plan oyuncusu rolünde olması bence her takım için çok büyük bir risk. Ama birinci plan oyuncusu değil ama ikinci, yani bench oyuncusu veyahut da işte yabancı bir tabir kullanacağım ama süper yedek değil, super sub diyelim, süper yedek diyelim, yani süper yedek rolünde maç başı mesela 30 dakika oynayan, zaman zaman Osimhen'in dinlendiği denklemde esasında belli başlı özellikleri benzeyen bir oyuncu olmasından da kaynaklı olarak sahaya sürmek bence mantıklı bir ikinci adam transferi olarak yorumlayabileceğim birisi. Tabii ki mental faktörleri bu şekilde olan bir oyuncu olmasaydı bu meblağları dahi konuşamazdık. Zaten bizim ligimizde de bu yaşta belki de gelmezdi diye yorumluyorum. Hani tabii ki gelirdi belli bir noktada ama bu yaşta biraz zor olurdu diye yorumluyorum. Şöyle bakıyorum, Eyüp Bey yazmış. Can merhaba, güzel insan, hoş geldin diye teşekkür ederim güzel sözlerinizden dolayı. Dünya Kupası'nda nice genç potansiyelleri kaparken Avrupalılar, bizim Galatasaray yönetimi birazcık yavaş kaldı demiş dinleyicimiz. Sorunlu ve problemli Duran'ı gündeme aldı. Galatasaray transferde maalesef hiç mantıklı işler yapmıyor bu sezon nezdinde demiş ve yapamayacak gibi de geliyor bana demiş. Yani tabii ki ya şöyle söyleyelim, göreceğiz yani uzun vadede ne olur ne biter göreceğiz ama ben belli takımları anlayabiliyorum. Özellikle Galatasaray tarafında sezonun çok geç açılacak olması ki Avrupa'da öneleme olmamasından da kaynaklı olarak, yani belli başlı bekleme sürecinin çok da mantıksız olduğunu düşünmüyorum. Diğer takımların bir tık daha bence acele etmesi lazım ama Galatasaray'ın bence elinde böyle bir artı, yani böyle bir kozu var. Ben göreceğiz diyelim, bakalım neler olacak neler bitecek, hepsini değerlendireceğiz tabii ki Radyo Gol mikrofonlarında diyelim. Kısa bir araya gidiyorum, aranın ardından beraberiz.
1: Can Genç'le Haber Masası devam edecek. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.

0: Evet, haber masası kaldığı yerden devam ediyor. Tabii ki Galatasaray'ı konuşmaya devam ediyorduk. Halil Naci Küçük'ten çok değerli bilgiler aldık. Şimdi de tabii ki Radyo Gol yorumcularımızdan, özellikle Galatasaray maç sonu yorumcumuz sezon içinde Hakan Erol bizlere eşlik edecek. Hakan, hoş geldin.
1: Hoş buldum Can. Herkese iyi akşamlar. Özledik vallahi biz de.
0: Hakikaten öyle. Futbolu Dünya Kupası'nda tabii yaşıyoruz, izliyoruz, keyifliyiz ama ligimizi de özledik değil mi abi?
1: Evet evet, tabii ki. Yani maç sonlarından sonra bu sıcak İstanbul yaz gününde güzel bir 15-20 dakikalık mola yaşayacağız sanırım.
0: Evet ya, birazcık tabii ki Galatasaray'a şöyle enine boyuna konuşmak istiyorum. Çünkü yani taraftar aslında, Eyüp Bey'in mesajını sana ileteceğim. Eyüp Bey'in kastettiği şey, yani transferde biraz gecikildiği ve yani şu anda mantıklı işlerin yapılmadığını, Dünya Kupası'nda birçok yetenek var, bu yeteneklere gidilmediğini ve yapamayacaklar gibi duruyor bu sezon nezdinde bir mesajı var aslında Eyüp Bey'in. Nasıl yorumlarsın Galatasaray transfer verdi. Sence birazcık daha acele etmeli mi?
1: Can, yani şöyle, Türkiye Ligi'ndeki diğer büyük takımlara baktığımızda sezonu en geç açacak takım Galatasaray. Hı hı. Yani Fenerbahçe erken açacak eleme oynayacağı için. Trabzonspor, Beşiktaş, keza Başakşehir. Galatasaray'ın şampiyonluktaki rakiplerinin sezonu erken açacak olması onları aslında daha hızlı transfer yapmaya teşvik etmesi gerekiyor. Yani ben Galatasaray'ı

0: Zaten bunu tahmin ediyordum. Özellikle Dünya Kupası gibi bir süreç, yani bir aylık bir turnuvanın olması, birçok oyuncunun da Dünya Kupası sonrasında görüşme yapmak istemesi. Çünkü yani konuşmak belki de kolay bizler için ama birçok oyuncu takımıyla olan turnuvaya, özellikle turnuvaya devam eden takımlar ve yıldız büyük oyuncular takımlarına, milli takımlarına odaklanmak istiyor ki bunu da gayet anlayabiliyorum. Çünkü bu turnuva belki de dünya tarihi, dünya futbol tarihinin en büyük turnuvası. Doğru. Turda bir yapılıyor. Yani o sebepten dolayı ben Galatasaray'ın şu an için acele etmesine yine gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın 3 veya 4 transfer ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani bu 3-4 transferin de Temmuz ve Ağustos ayında içerisinde yapılıp Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ve Lig serüveninde tamamen hazır olacağını düşünüyorum.
1: Peki şunu sorayım. Yani sonuç olarak fırsat transferi penceresi var. Türkiye Süper Lig takımlarının böyle bir fırsat transferi penceresi var. Oraya bir transfer bırakır mı Galatasaray diye? Senin görüşünü merak ediyorum. Bu konuda ne söylemek istersin? Yani oraya bir transfer bırakır mı?
0: Bence mutlaka bırakacaktır. Yani şöyle olacağını düşünüyorum ben. Yine Galatasaray'ın ben bir mevkisine risk atacağını düşünmüyorum. Alacaklarını alacaktır Galatasaray. Ondan sonra birkaç mevkide, örnek veriyorum, stoper yediği diyelim. Veya kanat yediği gibi mevkilerde fırsat transferi bekleyebilir. Bu da gayet doğaldır. Her sene bu şekilde oluyor. Çünkü işte Galatasaray Osimhen'i bu şekilde aldı. Tabii her sene bu olacak diye, her sene sizin aldığınız Osimhen düşecek diye, Osimhen ayarında veya bir tık altı üstü oyuncu düşecek diye tabii ki de bir kural yok. Bu da bir risktir. Ama özellikle Galatasaray özelinde demiyorum bunu. Genelde bizim Türk takımlarımız bunu yapıyor. Yapması da aslında bir nevi gerekiyor. Çünkü bize transfer diğer ülkelere göre biraz geç kapanıyor. 1-2 hafta kadar. Yani bu da bence kulüpsüz kalan veya anlık olarak kulübüyle sorun yaşayıp kesih yapmak isteyen veya kulübünün elinden çıkartması gereken oyuncuları da Türkiye pazarında değerleneceğini, burada uygun kulüp bulabileceğini düşünüyorum.
1: Peki, yani şunu da sormak istiyorum. İster istemez artık çıta çok yüksekte Galatasaray tarafında. Sonuçta Osimhen gibi bir ismi bonservisle Galatasaray kadrosuna katmıştı. Yine bir süperstar beklemeli miyiz yani Galatasaray? Böyle bir kişiye gider mi? Bruno Fernandes konuşuluyor ki aslında turnuva sonu görüşelim dendiğini duyduk Ali Naci Küçük'ten. Yani Galatasaray taraftarı bir süperstar daha beklemeli mi? Bunun yorumunu senden alalım.
0: Yani öyle, bence bu süperstar olacaksa Galatasaray için, yani benim kendi bu tabii ki bir duyum veya başka bir şey değil. Olursa stoper mevkinde bence Virgil van Dijk olur.
1: Yani Naci abi de bahsetmiştim.
0: Yani şu an bence yani dediğim gibi hiçbir şekilde bir duyumum vesaire yok ama hani bu transfer %5-10 da olsa işte olma ihtimali, Galatasaray bunu kovalayacaktır. Yani ben Bruno Fernandes ihtimalle kendi şahsi penceremden çok ihtimalli olduğunu düşünmüyorum. Yani ancak oyuncunun Manchester United tarafıyla bir sorun yaşaması gerekiyor. Çünkü Manchester United bu sene Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. Yani oyuncunun Manchester United'dan ayrılması için bir sebep görmüyorum ben.
1: Tabii vidasız kral oldu sonuçta.
0: Evet, yani hani United Avrupa Ligi'ne veya Konferans Ligi'ne veya hedefsiz Avrupa'da herhangi Avrupa Ligi'nde herhangi bir hedefi olmayacak şekilde sezona başlayacak olsaydı eğer, evet, Bruno Fernandes'i Manchester'dan çıkartmak kolay olacaktı. Ama zaten Bruno Fernandes bildiğim kadarıyla Premier Lig'in de en büyük kontratlarından birine sahip.
1: 12 milyon poundmuş abi. Ali Naci Küçük öyle söyledi. Galatasaray'dan da beklentisi 20 milyon euroymuş.
0: Yani ben oyuncunun bir kere hani bu kendi şahsen yıllık 20 milyon euro Bruno Fernandes'e verilmesi tarafında değilim. Yani çok, yani hemen hemen çok nadir birkaç oyuncu için bunu hani verilebilir diye söyleyebilirim. Yani ben de burada Fernandes'e zaten 14-13-15 hadi maksimum diyeyim, bu fiyatlara da Türkiye'ye Manchester United'ı bırakıp geleceğini düşünmüyorum. Dediğim gibi ama eğer ki Manchester United bir Avrupa UEFA Avrupa Ligi'nde veya Konferans Ligi'nde olsaydı bu dediğin gerçekleşebilirdi.
1: Peki, yani şimdi tabii ki forvet arkasını konuşurken Bruno Fernandes'in yanında Can Uzun ismi de konuşuluyor. Sana göre Can Uzun ne katar Galatasaray'a? Ne düşünüyorsun? Can Uzun transferi olmalı mıdır? Sonuç olarak 10+4 kuralından da kaynaklı olarak Can Uzun ismini de bir sormak istiyorum. Nasıl yorumlarsın?
0: Yani gerçekten şöyle, yani 16-4 kuralı için gerçekten biçilmiş kaftan diyebiliriz Can Uzun için. Ben oyuncunu çok beğendiğim bir oyuncu. Ama zikredilen tabii ki 50-60 milyon euro'lar bana göre fazla yani. İyi bir oyuncu gerçekten. Yaşı da daha henüz genç. Önünde
1: çok uzun yıllar var.
0: Eminim ki uzun yıllar, uzun bir güzel bir kariyer olacağını düşünüyorum ben Can Uzun'un. Ama yani bu zikredilen rakamların daha yüksek olduğunu, ama Galatasaray'ın 35 milyon euro gibi rakamlar. Hani maksimum diyeyim 40 milyon euro, hani belki bonuslarla vesaire tutabileceğini düşünüyorum bu transfer için. Ama tabii ki de bonservisten bağımsız değerlendirirsem 16-4 oldu için bence çok mükemmel bir oyuncu. Galatasaray'ın da bence istediği profil. Daha önce Dries Mertens'in rolünü üstlenebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Benim bugün de gördüğüm birkaç haber vardı.
1: Lütfen paylaş abi.
0: Ne kadar şey hani %100 gerçekten tabii ki bilmem. Martin Ødegaard ismi Galatasaray'a yazılıyor şu an bildiğim kadarıyla. Hani Martin Ødegaard da bence çok, yani şu an belki 2 sene önceki Martin Ødegaard değil. Ama bence hala elit seviyededir. Forvet arkası 10 numara olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın da bence yine çok rahatlatacaktır. Tabii kural için olmasa da ben Galatasaray'ın yine kuralı bir şekilde kendi içinde veya birkaç mevkide 2003 doğumlu ve 6 oyuncularla bir şekilde idare edeceğini düşünüyorum. Özellikle
1: John Duran mı demeliyiz geçen, hocam? John Duran mı diyoruz?
0: İsmi geçen John Duran'la ilgili yani birçok kaynak zaten oyun Galatasaray ve John Duran'ın anlaştığı, sadece şu an için kulübüyle pazarlıklar yapıyor sanırım. Bildiğim kadarıyla da kulübüyle de satın alma opsiyonu Galatasaray ekletmek istiyor bu transfere. Ve biraz daha o satın alma opsiyonunu düşürmek istiyor Galatasaray. Yani sanırım 25 milyon euro seviyeleri, 15 ila 20 milyon euro seviyelerinde bir satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. Ama tabii nasıl kulübü bunun biraz daha üstünde bir rakam talep ediyor diye biliyorum. Yani bu transferde olursa Galatasaray'ın çok rahatlayacaktır. Osimhen arkası John Duran bence çok iyi olur Galatasaray için sezon başlangıcında. Ki John Duran'ı dinleyicilerimiz de bilir ki Aston Villa'da da bu rolle aslında parlamıştı.
1: Değil mi? Oliver Atkins'in arkasında.
0: Evet, direkt bir kombi oyuncusu olarak değil, sonradan girdiği maçlarda yarattığı farkla adını duyurmuştu. Hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi seviyesinde. Ben bir laf vardı ya, kafaya takmış bir süresi sınav.
1: Evet, evet.
0: John Duran da bence, çünkü yeteneklerine hiçbir şüphem yok benim oyuncum. Fenerbahçe'de oynarken hiçbir şüphem yoktu ama disiplin sıkıntıları, sorunları olan bir oyuncu yani. Ama bunu da tabii ki henüz yaşı genç oyuncunun ve önünde bence uzun bir kariyer var. O da artık bu yanlıştan ve bu sorunları geride bırakarak kendine temiz bir sayfa açmak isteyecektir. Çünkü Galatasaray'da direkt şampiyonlar yerine giden bir takım.
1: Peki şunu sorayım. Noah Lang sence tekrardan alınmalı mı? Ya da kiralanmalı mı? Ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
0: Ben çok isterim. Yani oyuncuyu da beğeniyorum bu arada. Oyuna katkısını da beğeniyorum ama 16-4 kalınla bana pek gerçekçi gelmiyor.
1: Yani mesela Napoli kulübü bir anda Galatasaray'a dese ki 15 milyon euroyu biz kabul ediyoruz bonservis olarak, siz Noah Lang'ı almak ister misiniz dese, Galatasaray kulübü nasıl reaksiyon verir? Hakan Erol orada tercihini nasıl kullanır diye bunu da sormuş olayım.
0: Yani 15 milyon euro Noah Lang gibi bir isim için bence bedavadan biraz pahalı diyebilirim. Ama yine Galatasaray bunu direkt kabul edemeyecektir bence. Yani direkt kabul ediyoruz, alıyoruz, hemen imza atalım sürecine geç. Çünkü gerçekten yani 16-4 kralı Galatasaray haricinde bence en çok Galatasaray Fenerbahçe'ye zorlayacak.
1: Katılırım. Yani birazcık Trabzonspor burada avantajlı gibi gözüküyor. Haricindeki evet, tüm kulüplerde sıkıntı var.
0: Ama ben Trabzonspor'un onlar da şu an yerli yatırım yapıyorlar yeni transferlerle beraber, ama yerli oyuncu kalitesinin Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kadar üst seviyede olduğunu düşünmüyorum.
1: Katılırım.
0: Yani bu benim düşüncem. Tabii ki lig şampiyonluğu içinde hem yabancılarımızın hem yerlilerimizin bence üst seviyede olması gerekiyor. O yüzden Trabzonspor bir yarışmacı olacaktır. Evden Trabzon'u ufak bir dokunmuş olayım. Yani onlar yine yarışmış olacağını düşünüyorum ben, ama şampiyonluğun yine bir Galatasaray'la Fenerbahçe arasında ben daha sezon transferler yapılmadan, başlamadan.
1: İki başlı bir lig mi bekliyorsun gelecek sezonda yine?
0: Evet, ben iki takımın yine ayrılacağını, belki Trabzon'a Beşiktaş biraz daha yakın giderler. Geçen sene Trabzon'un yaptığı gibi Beşiktaş da oraya dahil olabilir, ama ben yine iki takımın kadrolarının Trabzon ve Beşiktaş'ın kat diyeyim, hani 2-3 kat önde olacağını düşünüyorum yine.
1: Son sorumu soracağım, sonra da zaten teşekkürümüzü ederiz Hakan Erol'a. Bütün dinleyicilerimiz adına da ben de teşekkür ederim tabii ki sana, ama şimdi 6-8 bağlantısında hiç konuşmadık.

0: Oraya bir orta saha oyuncusu alınması konuşuluyor Galatasaray'da. Hatta 3 tane isimle görüşüldüğünü ifade etti Ali Naci Küçük. Bir ismi de zaten bütün medya şu anda biliyor. Oge Çukwu isminden bahsediyoruz. Burnley'de küme düşen oyuncudan bahsediyoruz. 6-8 bağlantısında oynayabilecek oyuncular konuşuluyor. Sara var, Torreira var, Lemina var. Dördüncü bir oyuncu ne kadar gereklidir? Veyahut da buradan bir ayrılık mı olması gerekir ki Galatasaray'ın böyle bir oyuncuya yönelmesi için? Sana göre ve o oyuncu eğer bir 6-8 bağlantısında bir oyuncu Galatasaray ilgileniyorsa, sadece bunu Oge Çukwu nezdinde söylemiyorum, daha doğrusu sormayacağım sana, ama nasıl bir profile gitmelidir Galatasaray?
1: Yani şöyle, bildiğim kadarıyla Galatasaray'la Lemina'yla kontrat yeniledi. Tam resmi bir çıkan yapılmadı.
0: Tam o yapılmadı. Şöyle, onun detayını paylaşalım. 3,5 milyon eurodan 2 yıllık bir kontrat hazırlandı, ancak 10+4 kuralından dolayı şu anda nihai bir açıklama yok diyelim. Topu sana atayım abi.
1: Anladım. Yani dediğim gibi yine Galatasaray bence zaten şu anki oradaki transfer operasyonu Lemina'dan bağımsız yürütüyordur. Yani oradaki Lemina'nın kalıp kalmayacağıyla alakalı bir durum değildir. Ben yine Torreira ve Lemina'nın takımda kalacağını düşünüyorum, ama oraya ekstra bir oyuncunun dahil olacağını. Bu isim bence 2003 doğumlu ve altı olabilir.
0: Niyaga gibi yani biraz.
1: Brighton'dan Baleba ismi var Galatasaray'da.
0: Carlos
1: Baleba, ama tabii ki kulübü de düşük rakamdan zikretmiyor.
0: Yani.
1: Galatasaray şartlarını sormuş sadece Baleba'nın bildiğim kadarıyla. Tam bir klasik altı numara o da. Galatasaray için de tam yani upgrade dediğimiz hep senle Lemina'nın öyle bir versiyonu olabilir Galatasaray'da. Yani oraya o şekilde bir oyuncu olabilir. Ben tabii ki şeyi de istiyordum. Tam 6 numara veya daha çok 8 numara o. Kefrem Turam'ı çok Galatasaray'a yakıştırıyordum ben.
0: Kimi bir kez daha alabilir miyiz? İsmi duyamadık.
1: Kefrem Turam'ı.
0: Kefrem Turam. Juventus oyuncular.
1: Evet, ama orada sanırım bir de oyuncunun hem yani İtalya'dan futbolcu almak bence çok zor. İtalya liglerinden bonservisi. Özellikle oynayan oyuncuyu almak çok zor.
0: Doğru.
1: Turam ailesinin sanırım Türkiye düşüncesi şu an için yok diyorlardı. Tabii Türkiye transfer gündeminde biraz yıllık maaş veya imza parası attırıldığında her şey olabiliyor. O ayrı
0: tabii,
1: bir şey.
0: O ayrı. O ayrı. Çok haklısın.
1: Ama yani Kefrem Turam ismi var. Ben Galatasaray'a çok yakıştırdığım hem savunma yönüyle hem top dribbling yetenekleriyle çok beğendiğim bir oyuncu. Galatasaray yine bu tarzı profillere gireceğini düşünüyorum. Ama öncelikle tabii ki yani Lemina'yla bir kontrat yenilemesi yapılacaksa Sara'nın da kaldığı durumda Galatasaray'da. Galatasaray 1-6 numara olacaktır bence. Ama Sara'nın da bitmesi halinde Galatasaray 1-8 numara yapacaktır.
0: Peki savunma dörtlüsünü de sorayım son olarak. Savunma dörtlüsünde olası bir ayrılıkta diyelim. Mesela Roland Schallai'ye de bir ilgi olduğu konuşuluyor. Premier Lig tarafından 20 milyon euro civarlarında bir beklentisi var Galatasaray kulübünün ve sağ bekte öyle bir durum olduğu koşulda Singo'nun da varlığını tabii ki hatırlatalım bir kez daha. Lakin oraya nasıl bir hamle olur? Veyahut da stoperde sonuçta Davinson Sanchez konusunda Komo'nun bir ilgisi var ve 30 milyon euro beklentisi var Galatasaray'ın. O zaman stoperde nasıl bir hamle bekliyorsun ki aslında biraz Van Dijk'ı tabii ki işaret ettik, ama yine de sormak isterim, nasıl bir profil ister Hakan Erol? Senin futbol görüşün nasıl bakar?
1: Davinson örnek verdim. Davinson takımdan ayrıldığında bence Galatasaray'ın kadının hazır olması gerekiyor. Yani şu andan Galatasaray'ın Davinson Sanchez'in ikamesini bulmuş olması gerekiyor ki Komo'dan Davinson'u çıkartacak teklif geldiğinde Galatasaray'ın da orada hızlı hareket etmesi gerekiyor. Elbette de Van Dijk'e gidecektir Galatasaray. Ben Davinson Sanchez'den bağımsız da bunu yapacağını düşünüyorum.
0: Bak bu çok önemli bir habermiş.
1: Evet. Varken de, çünkü Van Dijk'ı bugün siz sol stopere veya sağ stopere koyduğunuzda her iki taraflı çok rahat oynayabilen.
0: Çok doğru.
1: Bence hala dünyanın en iyi 2-3 stoperinden bir tanesi. Böylece Van Dijk. Çıkartmak tabii ki çok zor edip buldun onu. Ama futbol nelerin olduğunu görüyoruz. Galatasaray'ın ilgisi olduğu açık malum. Yani bunu sen ben söylemiyoruz.
0: Evet tabii canım. Tabii canım.
1: Yani herkes söylüyor. O yüzden yani o şekilde olacağını düşünüyorum. Stoper mevkisinin Galatasaray planlarının en azından hazır olduğunu düşünüyorum. Bek olarak da sağ bek özelinde yani Galatasaray'ın şu an elinde bir Singo var. Ve Singo'dan ne alacağı şu an için belirsiz.
0: Doğru.
1: Bir turnuva geçirirken bence yani İzfiliş'in iki maçını da izlemiştim sakatlanmadan öncesini bunun. Gerçekten çok üst seviyede iki performansta Singo'nun performansı.
0: %100 çok beğendim ben de bu arada.
1: Evet, ama işte oyuncunun da

0: Sakatlık problemi gerçekten Galatasaray için büyük bir sorun. Yani bugün Şalay'a gittiğimde biz oraya Singo'ya emanet ederiz düşüncesinin ben Galatasaray teknik heyetinde soru işaretiyle karşılaşacağını düşünüyorum.
1: Yani oraya bir hamle gelecektir diyorsun sen. Yani hem Singo ve...
0: Tabii Şalay kalmadı şeyde, senaryoda. Hı hı. Oraya mutlaka hamle gelecektir canım yani. Gelmem ihtimalinin ben olmadığını...
1: Nasıl bir profil gelir peki? Yani biraz daha ofansif bir bek mi beklemeliyiz, yoksa stoperden kırma bir bek mi beklemeliyiz? Çünkü sonuçta Singo transferi de yapıldı. Bir sağ bek transferi olarak aslında stoperden kırma bir oyuncu. İki bölgeyi de oynayabilen bir oyuncu tarzına gitti Okan Hoca. Yani olası bir Şalay ayrılığında sence doğrusu nedir? Nasıl bir profile gidilmelidir?
0: Öyle yani Şalay'a yakın oyun, sağ bekleme oyun kurabilen, ayağı iyi, biraz daha hücumcu, savunma becerisi, yani çok zaten bu tarz oyuncuların savunma becerisi çok üst seviyede olmaz yani. Bir ara dünyanın en iyi sağ bekleri sen Alexander Arnold'un bile savunması.
1: Tabii canım. Her zaman sol arkaya her zaman o toplar atılırdı yani.
0: Evet yani bu olacaktır. Büyük takım sağ bekiyseniz zaten bunlar yaşanacaktır. Yani benim kafamdaki şey, Galatasaraylılar iyi bilir. Hı hı. Biraz daha gelişmiş Mariano diyeyim.
1: Güzel.
0: Ayağı iyi, hücuma çıkan, iyi ortalar kesen. Hı hı. Ben çok beğendim Mariano'yu.
1: O dönemin kadrosunda parlayan isimlerdendi.
0: Evet evet, yani çok çok temiz ayı. Ben ayağını çok beğendim Mariano'nun. Çok oyun zekası da üst seviyedeydi bence Galatasaray'da. Hı hı. O dönemde Galatasaray çok fark yaratan bir oyuncuydu geldiği dönemde. Hı hı. Tabii ki Galatasaray'ın şu anki mali şartları o dönemin üzerinde. Galatasaray yine o tarzda. Ve hücuma dönük. Hı hı. Gayet isabetli ortalar yapan. Pas alışverişinde Galatasaray'ı üst seviyeye çıkartacak bir sağ bek profiline gidecektir. Singo'nun tam tersi olarak diyelim aslında. Çünkü zaten Singo gibi belinizde bir oyuncu varken yine bir Singo daha almanın hiçbir anlamı olduğunu düşünüyorum.
1: %100 katılırım. %100 katılırım. Yine de sormak istedim. Peki Hakan Erol, çok çok teşekkür ederiz abi.
0: Ben teşekkür ederim Can. Çok keyifliydi yine her zamanki gibi.
1: Özlemişiz abi. Görüşmek dileğiyle.
0: Görüşmek dileğiyle en kısa zamanda. Haydi iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Evet, Hakan Erol bizlerle beraberdi. Çok kısa bir araya gidiyorum. Aranın ardından Aytekin Akay'la Trabzonspor'u konuşacağız.
2: Can Genç'le Haber Masası devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.

0: Evet, bir telefon bağlantımızda ufak bir sıkıntımız varmış. Tabii ki bunu giderdiğimiz anda Trabzonspor tarafıyla ilgili Aytekin Akay'a bağlanacağız. Eğer yapabilirsek o şekilde yaparız. Öteki türlü dinleyici mesajlarıyla biraz aslında karma bir sona doğru, son yarım saate doğru ilerleriz. Ama tabii ki Trabzonspor hakkında konuşacaksak şu anda birinci madde, birinci gündem sıcak transfer, ona ana transferi. Yani ben açıkçası birçok futbol severe göre biraz Onana'yı pozitif yorumlayan taraftayım. Şunu söylemiş olayım, yani evet Manchester United performansı Onana'nın çok çok sıkıntılı bir performanstı. Yani benim de izlediğim bütün Manchester United maçlarında, yani bütün demeyeyim ama birçok maçta çok radikal hatalar yaparak saç baş yolduran bir Onana görüyorduk. Ancak ben Trabzonspor'da bunun tersi olduğunu düşünüyorum. Yani evet bir iki tane maçta yine Onana belli kesimleri çok çok sinirlendirdi. Bu çok doğru ama bütün olarak baktığımız zaman Trabzonspor formasıyla bence iyi bir uyum yakaladı Onana. Yani tabii ki bir derbi maçıydı. Şu anda çok net hatırlamıyorum maçı ama bir derbi maçında yediği bir hatalı gol vardı. Herkes tabii ki vitrin maç olduğu için işte Onana yine başladı şeklinde yorumlamıştı ama yani burada dakika skor programlarında sizlere yani o kadar fazla Trabzonspor maçı sundum ki yani çok fazla izleme fırsatım oldu benim de. Onana'yı bazı günlerde ipten aldı. Yani çok fazla vitrin maçı olmayan karşılaşmalarda aslında biraz da öne çıkan bir performans görmüştük bence Onana'dan ki ister istemez yani Onana'dan, daha doğrusu Uğurcan'dan sonra hangi kaleci gelecek olsaydı bile kim gelseydi de çok net bir şekilde çok büyük bir başarıya gidebileceğini ben düşünmüyordum. Çünkü çok figür bir ismin yerine gelen bir isim. Her zaman bir acaba yaratır kafada, acaba soru işareti bırakır kafada. Onana'nın ben bu anlamda iyi bir replacement diyelim, yerine alınmış kimse olduğunu düşünüyorum. Ki yani anlaşma şartları da bana göre çok çok mantıklı. Evet Trabzonspor'un bütçe konusunda oyuncu maaşlarında çok daha düşük olduğunu söyleyelim İstanbul takımlarına göre. Ve 3,5 milyon euro aslında Trabzonspor'un maaş skalasında çok yüksek bir rakama tekabül ediyor. Ancak yani mevcut şartları, oyuncunun geçmişini ve oynadığı kulübü de düşünürsek 3,5 milyon euro maaş, 2 milyon euro imza parası bir yıllık bir anlaşma için bana mantıklı geldi. Ben doğru bir hamle yaptığını düşünüyorum Trabzonspor'un Onana kısmıyla alakalı. Tabii ki yerli transfer çalışması da var ki çok beğendiğim bir alternatif oyuncu olarak gördüm. Metehan Mimaroğlu'nu aldı Trabzonspor. Ki Gençler Birliği maçlarında da olabildiğince zaten burada yayınlarımızı yapıyorduk. Çok fazla dakika skor programı Gençler Birliği nezdinde bana da denk gelmişti ve yani izlediğim kadarıyla benim çok beğendiğim bir oyuncu. Zaten çok net bir şekilde rotasyonda olabilir gibi yorumladığım birisiydi ki Aytekin abiyle de şu anda bir mesajlaştık. Hepsini soracağız. Hatta Onana'yla başlarız Aytekin abiyle. Ben de kendisini arıyorum. Kendisini de yayına bağlamış oluruz. Aytekin abi de bizlerle. Şimdi birazdan zaten kendisine sözü veririz. Ben tabii ki ilk etapta Onana transferini kendi nezdimde yorumlamıştım ama Aytekin Akay Trabzonspor hakkında belki de benden 10 kat, 20 kat, 50 kat çok daha fazla şey bilen birisi olduğu için onun yorumlaması çok daha doğrudur. Aytekin abi hoş geldin.
1: Yayınlar hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Aytekin abi şimdi tabii ki başlangıçta ben biraz Onana'yı kendimce yorumladım. Pozitif yorumlar yaptım ben. Birçok belli kesimlerde tabii ki eleştiriler de var. Onana mı yine şeklinde eleştiriler var ama ben biraz pozitif yorumladım. Aytekin Akay nasıl bakar? Onana transferine, anlaşma şartlarına ve yani bir yıllığa kiralık olduğunu okuyoruz. 2 milyon euro imza parası, 3,5 milyon euroluk bir maaşı olduğu yazıyor. Aytekin Akay nasıl yorumlar Onana transferine, daha doğrusu kiralık anlaşmasını diye bir kez daha sormuş olalım.
1: Şimdi futbolu sevenler, stadyuma gidenler, maçları takip edenler falan hepimiz öyleyiz. Aslında en birinci şapkamız futbolu sevmemiz. Şimdi futbol sever olarak gazeteciliğimizi, yazarlığımızı, medyacılığımızı bir yana bırakırsak tabii ki hepimiz istiyoruz ki Odana gibi oyuncular, sporcular futbolumuzda olsun, ligimizde olsun, ligimizin her anda marka değeri dediğimiz o tırnak içinde bir şekilde böyle oyuncular geliyor, artmıyor ama marka değeri artsın, futbolumuza katkı versin, 3 tane 5 tane kaleci yetiştirsin, onlara rol model olsun. Fakat Trabzonspor gibi kulüpler bence, bana göre böyle tamam evet çok para verip bu tarz oyuncular almamalılar. Neden? Çünkü bunların maaş yükü, şimdi imza parası hani bonservisi yok, kiralama bedeli yok ama imza parası var. Şimdi biz bu imza parasını da muhtemelen o imza parasını da her yıl hani şey olsun diye, yıllık ücreti fazla dönünmesin diye yıllık ücreti muhtemelen imza parası gibi bir şey uydurmuşlar oraya. O tarz oyuncuların imza parası şusu busuyla inanılmaz bir şey yapıyor. Doğru olarak ben yani evet, kaleci olarak ilk geldiği zamanlar, ilk geldiği dönemlerde çok eksiği vardı. Çok eksik bazı maçlarda gerçekten Trabzonspor'a puanlar kaybettirdi ama Türkiye Kupası'nı da ona aldırdı. Şimdi bu anlaşma yapıldı. Biz bu anlaşmadan geri dönemeyiz. Yani bu bitti ama bir sene izleyeceğiz ona alayı. Ama ben olsaydım böyle en azından ligden yerli bir kaleciyle, Muhammed Şengözer gibi ya da Altay Bayındır gibi bir kaleciyle devam ederdim. Bu maliyetlere çıkmazdı. Bu maliyetleri asla görmezdi. Doğal olarak da yerli bir kaleci olmuş olurdu. Trabzonspor hani evet, bildiği kaleyi bildiği bir adama bildiği

0: istediği boyunca bir sporcuya teslim etmiş oluyor ama maliyet yükü, yani 2 milyon imza parası dediğiniz zaman az bir para değil, çok bir para. Yani yıllık Trabzon'a maliyeti bu oyuncunun bir şampiyonluk birimi kadar. Bakın şampiyonluk birimi 8 milyon civarı. İlk de şampiyon olursanız siz 8 milyon civarı. Ama Onana'nın size maliyeti de 5,5 milyon. Yani siz şampiyon olursanız Onana'nın parasının 3'te 2'sini anca çıkarabiliyorsunuz. Şimdi bu maliyet hesabı taraftarın umurunda olmaz. Ama biz gazeteciler, biz medyacılar, biz bu işe kafa yoranlar uzun yıllardır bu işlere ister istemez kafa yoruyoruz. Taraftar şöyle bakar, bana ne, benim cebimden mi çıkmıyor? Aslında totalde işte taraftar şey alsın, kombine alsın. Şimdi başkan ne diyor? 2000 kombine satıldı, 3000 kombine satıldı, 4000 forma, daha forma yerlerde sürünüyor, yeni formalar çıktı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş formalara sarılıyor, klaplarda sıra oluyor. Trabzon'da böyle bir şey yok. Şimdi siz bu paraları formalarla falan çıkaramazsınız. Ama şimdi bundan sonra neye bakmak lazım? Bu artık alındı. Bol bol forma almamız lazım ve bol bol kombine almamız lazım ki başkana destek olalım. Ama bu transferi hiçbir şekilde paylaşmadığımı da söylemek istiyorum. Yani şöyle olarak yani desteklemiyorum. Alınmış, artık yapacak bir şey yok.
1: Peki abi, tabii ki Trabzonspor'da transfer çok çok hızlı bir şekilde esasında devam ediyor. Hatta birçok isimde de anlaşıldı. Yani birçok takımın aksine Trabzonspor erkenden kadrosunun en azından ana hatlarını kurmaya başladı dersek yanlış olmayacaktır. Muçi transferini soracağım, Saviolo transferini ve Cabral transferlerini soracağım. Çünkü bonservis bedeli ödenerek alınan transferlerdeki görüşünü çok çok merak ediyorum Aytekin abi. Cabral transferi, yeşil burun adalı bir bek oyuncusu, Muçi'yi zaten hepimiz tanıyoruz ve Saviolo kenarlarda oynayan kanat oyuncusu. Bu oyuncular Trabzonspor'a neler katar diye sormak istiyorum öncelikle.
0: Şimdi Dünya Kupası'nda da izledik Cabral'ı. Birkaç maçı, olayı da izledik. Aşağı yukarı Trabzon bir 11 yaptı yeni transferlerle. Rotasyon oyuncusu da aldı. Her ne kadar rotasyon oyuncusu dediğimiz sonradan oyuna giren oyuncular ya da işte dinlendirdiğiniz zaman aynı performansı verecek oyuncular ve aynı kalitede değiller. Alınan oyuncular için söylüyorum. Metehan olsun, işte Kaba Sakal olsun, birkaç oyuncu daha var.
1: Malinovski yazıyor, Samet Akaydın, Thierry Karadeniz.
0: Evet, Malinovski direkt oynar. Şimdi Bouchard'ı biraz daha böyle fiziğimiz iyi güçlenirse, olay etkisi yaparsa, olayı da iyi bir paraya başkan okutabilirse, çok çok Bouchard'ı da onun yerine monte edebilirse Fatih Hoca, yeni bir olayı kazanmış oluruz. Ama şu var, hani Trabzon geçen seneye göre hani çok fazla, ben çok oyuncu transferine her zaman karşı oldum. Futboldan öğrendiklerimden biri de bu. Yani siz eğer bir sezonda bir iskelet kadro, bir omurga kurmuşsanız o omurgayı çok fazla oynatmayacaksınız. O omurgaya böyle bir dokunuş yapmanız lazım. Şimdi Trabzon'un kanat oyuncusuna ihtiyacı var. İki tane kanat oyuncusu. Stoperi var zaten. Şimdi Savic var. Vivi var. Hadi bunlar olmasa şeyi aldı.
1: Samet Akaydın.
0: Spor'dan Samet'i aldı. Orada işte Batakov'un dönüşü gecikti. Trabzon'un defansta alternatifi var. Ama açık anlamında sağ ve solda alternatifi yok. Buralara yatırım yapsaydı, yaptı sayılır. Malinovski deneyimli, tecrübeli oyuncu. Tamam, ona da hani hadi o da idare eder ama ben çok fazla böyle yerli takımın 8-10 oyuncuyla doldurulmasını doğru bulmadım. Bununla beraber Onana'yı iyi, güzel. Augusto'yu iyi paraya verdi. Güzel bir yol bulmuştu, güzel bir model üretti aslında son birkaç yılda. Yani Scout'taki o arkadaşımız, kardeşimiz Eren, çoğu oyuncu o buldu olayı.
1: Eren çok başarılı oldu. Hakikaten evet. Çok başarılı.
0: Onu evet, güzel işleri yapıyor. Şimdi onun şimdi tabii Trabzon'da bu tarz şeyler dışarıdan da biri olunca pek istenmeyebilir. Trabzon'un merkezinde de böyle bir tavır ve tarz vardı. Şimdi bu çocuk Trabzonlu diye dışarıdan geldi. Ama başarılı, yapsın işte işini, bırakın. Buluyor, yapıyor, ediyor. Bak sana para kazandırıyor. Alternatif üretiyor. Seni bir de bir model çıkarıyorsun. Alıyorsun 2'ye, 3'e, 5'e. Ona 15'e, 20'ye satıyorsun. Her türlü kardasın. Şimdi bu yol devam etseydi iyi olurdu. Ama şimdi siz bir oyuncuyu ne güzel 3'e alıp 15'e satmışsınız ama gelen para ne olmuş? Altyapıya mı harcamışsınız? Hayır. Başka bir şekilde mi nokta bir oyuncu mu almışsınız? Hayır. Ne yapıyorsunuz? Ya bir kaleciye bütün parayı gömüyorsunuz. Bu anlamda satarken iyi, alırken iyi değil diye düşünüyorum. Yerli oyuncular hani rotasyon olarak olur. Çünkü Avrupa'da var. Trabzon Avrupa'da da oynayacak bu sezon.
1: Doğru.
0: Onun için alternatifli bir kadro yaratmaya çalışıyor Fatih Hoca. Ama işte hani bir üst sınır olması lazım Trabzon'da. Hatta bakın Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Samsunspor, Göztepe bunlar yapmıyor bu işleri de. Trabzon biraz bu üst diyecek ki benim üst sınırım 5 milyon euro. Onun üzerine çıkamıyorum. Yani bir oyuncunun bana yıllık maliyeti 5'i geçmemesi lazım. 3'ü geçmemesi lazım gibi gibi. Bir de burada maaş dengesizliği takım içinde çok büyük sıkıntılar yol açar. O sezon içinde çok belli olur. Yani bir alan adamla 5 alan adam aynı topu oynamaz, söyleyeyim. Bir alan adam keyfine bakar, antrenmanda düz koşuyu bile küçük adımlarla yapar. 5 alan adam koşsun der yani. Ben futbolcu olsam ben de öyle bakarım. Onun için bu maaş dengesizliğini de gözetmek gerekiyor. Onana 5,5 milyon alacak bence. Yani Ederson geçen sene korkunç bir ücret alıyordu.
1: Doğru.
0: Fenerbahçe'de.
1: Doğru.
0: Yani dünyada herhalde ilk 5'liydi ya da ilk 10'daydı kaleci olarak.
1: Avrupa'da abi en çok kazanan ikinci kaleciydi Ederson.
0: İşte yani bu tarz benim anlamadığım Türkiye'de tabii biz yurt dışından bu oyuncuları gelirken oradaki bize bu oyuncuları satan ya da kiralayan takımlar ne yapıyor diye hiç bakmıyoruz. Yani bunlar oyuncu yetiştiriyor, bunlar yetiştirip satıyor. Benfica örneği var, Dortmund örneği var, başka ülkelerde de başka örnekler var. Oyuncular yetiştirip parlatıp bize satıyor ve sistemlerini bir görmemiz lazım. Yani Avrupa'da 500 bin euro oynayacak oyuncu geliyor. Biz de Türkiye'de bizim Türk kulüpleri de paraları saçıyor. Ondan sonra borçsuz kulüp diyorlar. Yalan diyorlar. Öyle bir dünya yok. Borçsuz kulüp yapamazlar. Kimse bunu yapamaz. Borçsuz kulüp olursa herkes oralara aday olur ve başkan olur vesaire. Ama kulüpler borç batağında, hükümet, devlet önce bir aba gösteriyor, bir sopa gösteriyor bu altından, sonra geri vite satıyor çünkü kimse kulüpleri karşısına almak istemiyor. Ama bunun bir sınırı olması lazım. Trabzon gibi kulüpler 5-6 milyon bonservis, daha fazlası alınan oyuncularda da bu oldu biliyorsunuz.
1: Doğru.
0: Bu tarz 5'i geçmemesi lazım. Bir sınır belirlemesi lazım. Ama biz şimdi bunları, şimdi bizi dinleyenler diyecek ki ya bu ne acayip, finans muhasebe. Ama başkan da bunu yapıyor zaten. Başkan da sürekli televizyona çıkınca birinci cümlesiyle ikinci cümlede ne diyor, kombine mi satılmıyor diyor. Kimse diyor maça gelmiyor. Takım iyiyse maça geliyorlar, değilse gelmiyorlar. Forma almıyorsunuz diyor. Başkan bu işin tabii ki ekonomisini yapmak zorunda.
1: Şüphesiz.
0: Ama ben şunu da görüyorum. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ta ne kadar kötü giderse gitsin kulüp başkanları hiçbir şekilde forma satılmıyor, kombine alınmıyor demiyor. Neden? Çünkü bu üç kulüp Türkiye'nin işte büyük kulüpleri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ta bu tarz sorunlar olmuyor. Trabzon'da oluyor. Demek ki sen de ne yapacaksın? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın yaptığını yapmayacaksın. Böyle 10-15 milyon, 20 milyon bir kaleciye o kadar para vermeyeceksin. Augusto örneğinde olduğu gibi bulup getireceksin. Scout'taki o arkadaşımız
1: biraz alfat modelini vurgulamaya çalışıyorsun abi.
0: Başka şey yok. Trabzon böyle yarışıyordu eskiden. Yine Trabzon yine böyle yarışıyor. Dediğim gibi o modeli keşke devam et. Yani satarken iyi. Yani bulmak, almak, oynatmak, satmak iyi. Ama alırken yani oyuncu katarken de bonkör davranıyor. Satarken de iyi satıyor ama oyuncu alırken biraz daha eli sık olması lazım başkan.
1: Aytekin abi son bir soru

0: sormak istiyorum. Çünkü okudum haberlerin ve birçok Trabzonspor'a yakın kişilerle de konuştuğum sohbetlerin üzerine soracağım. Asıl bonservis aslında yüksek bonservis bedeliyle bir sağ kenar oyuncusu alınması hedefleniyormuş. Bu transfere nasıl bakarsın ve aynı zamanda Aytekin abi o bölgede takımın belki de sürükleyici oyuncusu kim olacak? Var mı bir transfer duyumun abi? Bunu da sormak istiyorum doğrusu.
1: Şimdi bütün parayı Onana'ya harcadığımız için Trabzon bütün parayı Onana'ya harcadığı için ya şimdi alabilir mi? Alabilir ama var. Yani mesela Benfica'dan
0: Cristiani
1: konuşuluyor. Bak Benfica örneğini verdim. Az önce Dortmund, Benfica oyuncu yetiştiren kulüpler. Şimdi ben olsaydım yani Altay, Muhammed ya da ligden, Türkiye liginden bir kaleciyi alır sağ kanata, sağ açığa hücuma bir oyuncu katmış olurdum. Hatta bir de bir santrafor araya da sıkıştırabilirsem bu paralara sıkışabilir.
0: Yedek santrafor mu düşünmeli Trabzonspor, yoksa Onu Açun'un önüne birisi mi diye sorayım bir de.
1: Bence Onu Açun'la birlikte hani bugün oynayacak bir santrafor düşünmesi lazım.
0: Yani Felipe Augusto'nun geçen sene olduğu gibi yorumlayalım.
1: Hatta yani şimdi Vakame'yi zaman zaman kullanıyordu Trabzon. O tarz yine Vakame'yi Vakame tarzında oyunu tutacak, oyunu soğutacak öndeyken ya da gerideyken her türlü kullanabileceğim bir kanat forvet lazım Trabzon'a. Yani bu sene ya içimde öyle bir şey de var, bilmiyorum. Tabii bu hissel bir şey tabii.
0: Tabii ki.
1: Ben geçen sezon beklediğimin çok üzerinde bir oyun olarak değil ama sonuç olarak beklediğimin üzerinde bir Trabzon gördüm. Türkiye Kupası'nı aldı, ligi de daha belki iki de yapabilirdi ama biz kabul ettik. Bu üçü de kabul ettik. Türkiye Kupası da muazzam oldu. Yani Fatih Hoca'yı başımızın üstüne aldık, geçirdik ama bu sezon bak o geçtiğimiz sezonda yani rakiplerin durumunu da görmek lazım. Bu sene hep aynı, her sezon aynı şey. Bak bu sene lig kolay, zor geçer diyoruz ya.
0: Evet.
1: Bak bu sene lig kolay, zor geçer.
0: Doğru abi.
1: Yıldırım'ın bir atımlık kurşunu var. O kurşun iyi değerlendirmek isteyecektir. Kolay olmaz. Fenerbahçe lige asılır. Beşiktaş farklı yatırımlar yapıyor. Galatasaray lige her türlü avantajlı başlayacak. 2-0 önde başlayacak. Galatasaray yani bakın Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş geçen sezonların aksine, yani bütün sezonların aksine ne uçak indiriyorlar ne transfer bombası patlatıyorlar. Ben de hazır takımların daha başarılı, hazır birbirine alışmış oyuncularla devam eden takımların daha da önde olacağını, geçen sezonun devamı gibi üzerine de koyarak gideceğini düşündüğüm için onları önde görüyorum. Trabzon takımla biraz oynayacak. Fatih Hoca'ya burada bilmiyorum ne yapar, ne eder, nasıl ilerler. Ben çok fazla takımla oynaması taraftarı değilim. Evet, yedeğin olsun. Evet, Avrupa'da olacaksın, ligde ve kupada olacaksın, yedeğin olsun. Ama keşke böyle biraz daha güçlü, net yedekler olsa diye düşünüyorum. Ama sağ kenara, sağ açığa bir oyuncu lazım. Sol açığa da bir oyuncu lazım. Muçi'yi eğer oraya kaydırmayı düşünürse hoca. Şey de var tabii, şimdi Saviola da var.
0: O da var.
1: Ama ben iki kanat yeterli Trabzon. Hadi Saviola'yı orada düşünsün diyelim. Muçi'yi gezen oyuncu yapar. Ama sağ bir oyuncu lazım. Yani kaleci kadar izlem diyorum.
0: Sağ öne kesin oyuncu lazım bence de Aytekin abi. Peki çok çok teşekkür ediyoruz abi. Son cümlelerini alalım abi.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Son cümlelerini de alalım abi, şey olmasın. Bir şey diyordun abi, kusura bakma böldüğüm için.
1: Şimdi tabii ya milli takım hepimizin böyle keyfini kaçırdı.
0: Doğru.
1: Yani bir keyifli bir yaz geçiyor mu geçmiyor. İnanın bu ne Trabzon'la ilgili ne başka bir şeyle ilgili.
0: Çok haklısın abi. Bu
1: tamamen milli takım. Bak milli takım hepimizin başka yani. Bizim için. Bizim
0: şüphesiz.
1: Hepimiz için öyle. Bak 85 milyon için böyledir. Bu Türkiye'nin en doğusundan en batısına, en kuzeyine, en güneyine gidin. İnanın insanlar futbola bir ilgisiz insanlar ve bak şeyi bakar yani o milli takım 3 maç değil de böyle şu an bu akşam mesela eve erken gitsek Desek ki ya biz eve erken geleceğiz. Bugün çünkü milli maçımız var. Ya da erken yatsak sabah milli maçımız bir çeyrek final bir 16'ları görseydik keşke.
2: Biraz şahane olurdu.

0: Ondan kaçtı.
1: Tatlısın abi. Yani %100. Ama %100 katılıyorum.
0: İşte onun dışında başka bir şey yok.
1: Peki. Aytekin abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Selam.

0: Haber Masası devam edecek.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.
2: Evet, Haber Masası'nın son bölümünde de artık tabii ki bütün takımları konuştuk. Başta Beşiktaş'la başlamıştık, Fenerbahçe'yle devam ettik, Galatasaray'la ondan sonra devam ettik ve son olarak Trabzonspor'u konuşmuştuk. Boray Bey de Aytekin Akay'la aslında benzer görüşte olmadığını dile getirmiş. Onana konusunda bence haddinden fazla eleştiriliyor, bu para konusunda çok takınılıyor şeklinde mesajları var. Yani ben biraz Aytekin abiyle farklı düşünüyorum bu konuda. Onana'nın kötü bir transfer olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki mali konuları Trabzonspor'un bilirleri çok daha net, çok daha iyi bilirler bana göre. Ama tabii ki ben de bir radyo spikeri olarak, aynı zamanda bir futbol sever olarak her şeyden önce izlediğime göre ben de yorumlar yapıyorum naçizane. Tabii ki 0212-273-10-10'a gönderdiğiniz tüm mesajlar için de çok çok teşekkür ederiz. Bütün dinleyicilerimizin hakikaten gerçekten yüksek bir ilgiyle bizlere mesaj gönderdiğini, takımları hakkında, taraftarı olduğu takımlar hakkında merak ettiği soruları her zaman gönderdiği için ayrı ayrı teşekkür etmek isterim. Ki Haber Masası'nda genellikle ben olmuyorum ama nadir de olsa sizlere eşlik ediyorum. Daha çok hafta sonları sizlere programlar yapıyoruz yazın, ki Dünya Kupası içeriklerimiz oluyor, özel içeriklerimiz oluyor. Ve aynı zamanda zaten sezon başladıktan sonra maç sıralarında, dakika skorlarda size eşlik ediyorum. Ama yazın da Haber Masası'nda tabii ki transfer konuşuyoruz. Transferin gelecek oyuncular ya da potansiyel aday oyuncuları yorumladığımız programlarda oluyor. Ki bu program içerisinde de zaten belli isimleri yorumladık. İzlediğim kadarıyla bir oyuncuyu eğer 4 maçtan fazla izlediysem her zaman yorumlamaya çalışırım. Ama 3-4 maç az izlediğim bir oyuncuysa hep temkinli yorumlar yapmaya çalışırım ki zaman zaman bizler de yanılıyoruz. Her zaman her dediğimizin tuttuğu gibi bir durum söz konusu değil. Sonuç olarak belli oyuncular belli yerlerde, belli ortamlarda çok daha iyi performans sergileyebiliyorlar. Yani burada bireysel performansın önemini tabii ki her zaman vurguluyoruz ama takım içindeki uyumuyla alakalı da bazı şeyleri değerlendirmek her zaman önemlidir transfer yorumlarken. Ki bugün de esas aslında programımızın sırasında açıklanan iki tane transfer olmuştu. Onana ve Ake transferleri, bunların üzerinde konuştuk. Ake transferinin mali detayları henüz açıklanmazken Onana'nın açıklandığını zaten vurgulamıştık. Ake transferinde de söylentiler üzerindeki mali açıklamaları sizlere net bir bilgi olarak değil ama o bedelleri ben biraz yüksek olduğunu düşünüyorum. Ake'nin çok uyum sağlayacağını düşünüyorum Fenerbahçe savunmasında. Yani sonuç olarak Ederson'u da bir savunmadan bir kişi olarak düşünelim, kaleci ama yine de arka hattan düşünürsek de sonuçta Ake ile Ederson'un oynama refleksi var birbirleriyle. Birbirlerini tanıyan oyuncular olması bence çok büyük bir artı. Ki yani ben Skriniar'la Ake'nin de topa sahip olan ve topu yani rakip kaleyi yıkan takımlarda özellikle pas kalitesiyle de kalite olarak Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyorum. Tabii ki atletik olarak belli başlı denklemlerde bu ikilinin zaman zaman sorun yaşayabileceğini, ancak kadroda eğer Jaden Osterwolde'nin de olduğu denklemlerde o zaman o şekilde belki bazı takımlara karşı Fenerbahçe o şekilde sahaya da çıkabilir. Ama Jaden'ın da gidecek mi kalacak mı haberlerini okuyoruz. Ki bütün haberlere bakmaya çalışıyoruz. Bunlar üzerinden sizlere programlar şekillendirmeye gayret ediyoruz. Transferler oldukça tabii ki belki detaylı içeriklerimiz de oluyor. Radyo Gol'de özellikle çok kıymetli içeriklerimizi zaten sizlere her zaman dinletmeye gayret ediyoruz. Yeni bir transfer olduğu zaman o transferi tanımak adına daha detay ve gerçekten alınması gereken bilgileri Radyo Gol'de biz de öğreniyoruz. Ben de açıkçası yayınlarımın haricinde de Radyo Gol'ü dinlerken çok keyif alan birisiyim. Yani burada hepsi benim arkadaşım olduğu için öyle bir şey söylemiyorum ama hakikaten çok tatlı ve çok güzel programlar oluyor. Yani buradan bütün meslektaşlarıma, yayın arkadaşlarımın hepsine de teşekkür etmek istiyorum. Gün içinde mesela bilmediğim bir konu olduğu zaman hemen bir Radyo Gol'e çeviriyorum radyo frekansını. Bir 92.2 yapıyorum. 5 dakikada zaten tam böyle istediğim şeyi böyle hap

0: gibi almak bana da keyif veriyor. Yalan yok, bizim de kaçırdığımız bazı detaylar oluyor programlarımızda. Bugünlük benden bu kadar. Tabii ki hafta sonunda, hafta sonunun çeşitli saatlerinde ara ara bana da beni de dinlerseniz mutlu olurum. Hem Dünya Kupası içeriklerimiz olacak, hem de aynı zamanda yine bugün yaptığımıza benzer dört büyükleri değerlendirdiğimiz, aslında Anadolu kulüplerini de biraz daha fazla değerlendirdiğimiz bir taraftar programı da tasarladık pazar gününe. Bir taraftar programı. Cumartesi günü zaten yayınlar sırasında bir başka yayında sizlere sunacağız. Dünya Kupası'nın özel içeriği, son 16 turuyla alakalı. Son 32 turundaki takımların eşleşmeleri üzerinden son 16 turuna neler olabilir ve turnuva ağacı nasıl şekillenir? Şu ana kadar turnuvanın enlerini falan konuşmayı planladığımız bir içeriğimiz de var. Onu da söylemiş olalım ama bugünlük benden bu kadar demiş olayım. Yine sizlere hazırlanan çok çok güzel içerikleri de şu anda bakıyorum. Hakikaten Radyo Gol'de kalın derim. Tavsiyem budur. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Can Genç'le Haber Masası sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
3: Turnuvanın favori adaylarından bir tanesi olan İspanya'nın vites yükseltmeye başladı. Evet, sanki attı. Virajlara geldi.
4: Hani bekliyorduk vitesi atacaklar mı yoksa oyun bu kadar mı diye. Yok dedi, biz vitesi bir arttıracağız yani. Ben de Lamine Yamal başta olmak üzere.
3: Bence çok keyifli bir maç oldu.
4: Çok.
3: Turnuvanın herhalde en keyifli maçlarından bir tanesi diyebiliriz.
4: Diyebiliriz.
3: Portekiz Hırvatistan, Alper'i birazcık üzdü Hırvatistan yenilmiş olması. Ama Portekiz zaten o turun...
4: Orada da bence doğal favori kazandı.
3: Favorisiydi. İsviçre, Cezayir zaten beklendi.
4: Orada da doğal favori kazandı. Değil mi yani? Dün bitti. Sürprizsiz gün.
3: Evet, dümdüz devam ettiler. Yani Avusturya başka birisiyle eşleşseydi belki ciddi problem yaratabilirdi ama.
4: Çok şey ya, ağır siklete karşı.
3: İspanya geliyor bir çörekleniyor senin cezasını.
4: Orta siklet dedi, hafif orta siklet hani. Var ya öyle bir şey, light bir şey. Yani bir yani ortanın da bir küçüğü. Çok fark var yani tartıda, hani Lamine Yamal'ın da oynamaya karar vermesiyle beraber şey yani çok, bir de onun kaçırdığı iki tane de karşı karşıya iki tane var yani. Hani ya, kalecinin üstüne vur yani, kalecinin ya da doğru yerde durdu ya da onun üstüne vurdu, çok daha farklı da olabilirdi.
3: Katılıyorum yani İspanya herhalde en tatmin edici performansını gösterdi turnuva boyunca. Bu benim beklediğim bir şeydi ama ne zaman göreceğimizi çok öngöremiyordum.
4: İşte ben de görecek miyiz hani acaba ya, hani o İspanya'nın Dünya Kupası tutukluğu var ya. Hani,
3: evet, o bir başlıyor. Çeyrek finale gelene kadar sallanıyor.
4: 2010'dan sonra ilk kez Dünya Kupası şampiyon olduktan sonra ilk kez eleme turu geçmişler. Şimdi böyle baktığın zaman da bir yani bir garip bir tablo. Ama sahada öyle bir 11 vardı ki hikmedi. Yani hani çok iyi bir takım. Ya ben Fransa için neler söylüyorsam 3 aşağı 5 yukarı İspanya için aynılarını söylerim. Yani Fransa'yı bir tık yukarı koyarım belki ama İspanya da oralarda.
3: Sana ya yani. İspanya ile Fransa çok ciddi anlamda haksız rekabet yaratıyor Dünya Kupası'nda.
4: Bayağı.
3: Birer tane daha takım kursalar, onlar da diğerleriyle rakip olsa muhtemelen finalde İşte mutlaka İspanya ve Fransa'nın bir takımı
4: karşılaşır. Bir tanesi karşılaşır. Olur. Bence de olur. Yani son 16'da kesin olur ikisinde ikinci takımları.
3: Müthiş.
4: Oradan
3: müthiş
4: sonrası bilmiyorum.
3: Tabii Fransa'nın birazcık hani genişletilmiş Pro Max Afrika olmasının da.
4: Tabii orası daha şey. Burada da biraz yanlış bilmiyorsam biraz da Bask ve Katalunya ağırlıklı diyorlar, evet. Burası içinde yani hani.
3: Abi İspanya'nın bir de yani küçümsemiyorum, basite indirgemiyorum ama yani var olan bir düzen var. O düzene uygun oyuncuları al, burada devam et.
4: Tabii canım.
3: Ya çok fazla bir şey fark etmiyor.
4: Ya bizim aslında 96-2000 o Galatasaray'ın 4 sene önce şampiyon olup UEFA aldığı zaman milli takımın da hani ana kadrosu Galatasaray'ın Türkleri, üstüne işte eksik neresi? Kaleci'de Tafarel yok, işte Rüştü var.
3: 10 numaraya Yıldıray'ı
4: i̇şte
3: getir.
4: Acı yok, Yıldıray'ı getir. İşte belki bir iki tane daha sağa sola ekleme yap, devam et. Çünkü aklın yolu bir. Elde evet. Model var, başarılı devam ediyor. Ya uyguluyorsun. İspanya'da da bence benzeri var. Neyse, sonunda Real Madrid'lerin de gönlü oldu. Yani ben de bir Real Madrid, İspanya'da en azından Real Madrid sempatizan olarak, hani Kukureya en azından yeni transfer olarak, evet. İspanya milli takımında bir Real Madrid'de oldu.
3: Kukureya'nın hikayesi de çok acayip ya. Şeye çok
4: saçı
3: benziyor.
4: Kazıtacak mı?
3: Elvir Baliç hikayesine benziyor, çok benziyor.
4: Saçı kazıtacak mı acaba? Yani, diyordu ya Real Madrid forması giyeceğime kazıtırım diyordu.
3: En son bir beyanatı düştü. Yani teyit etmedim, doğru yanlış bilmiyorum. Belki trollemiş de olabilirler. Şey diyordu yani, Barcelona forması giymektense saçımı kazıtmayı tercih ederim.
4: Ne yani, doğru diyor. Ya bu işler var. Bence bu transferin tadı tuzu bu işler. Ya bu arada Kukureya'ya da bence Real Madrid'e transfer olmak yaramış ya. Dün ben en beğendiğim 3 oyuncudan falan bir tanesi Kukureya olabilir.
3: Abi bu ceza sahasının içerisinde hani kağıt üstünde göstereyim. Yani şuranın kale olduğunu varsayarsak şurada bir Kukureya bölgesi var.
4: Var. Aynen öyle.
3: İyi gününde sürekli oralarda. Oralarda. Yani şut atıyor, pas veriyor, asist yapıyor. Devamlı oralarda giriyor ve şeyi demezsin. Maçın parçasını al. Hiç izlememiş bir adama de ki bu adam hangi mevkinin oyuncusudur? Sol forvet falan der.
4: Dersin. Kesin. Yani sayılmayan golü var. Dün yine yani oraya da gidiyor.
3: Yalnız Oyarzabal da hani sahte 9 oynamak istiyorsanız arkadaşlar bu oyun böyle oynanır.
4: Böyle oynanır.
3: Dersini müthiş
4: dün,
3: verdi.
4: Dün kulakları çınlasın. Oğulcan'la konuşuyorduk bizim Oğulcan Akçay'la de. Dedim ki Oyarzabal'ın bugün golü var. Abi o da çok sinam eki belli olmaz dedim. Sen de yaz not burada dursun dedim. Oyarzabal'ın golü var. Yani enteresan maçlarda enteresan anlara sahneye çıkabilen bir adam bence Oyarzabal. Ama dediğin gibi sahte 9'da oynayacaksan nasıl oynanır al ders diye okut.
3: Abi müthiş ya al izlet. Bu arada hani
4: şey hani yıldız mı? Yıldız değil.
3: Değil abi dümdüz bir adam gibi görünüyor ama hani o ağır görünüyor bir de evet. Ceza sahası koşullarında falan ama sürekli olması gereken zamanda olması gereken yerde. Bir de Pedro Porro'ya paragraf açmak
4: çok
3: lazım.
4: Çok iyi oynadı dünya.
3: Ya iki tane bek oyuncusu bir maçın kaderini nasıl bu kadar etkiler?
4: Ki Pedro Porro kötü de bir sezon geçirdi Tottenham'la evet. Yani. Hani böyle çok parlak bir sezon arkasından gelmedi.
3: Hem Tottenham düşecek mi diye bekliyorduk.
4: Hem yani. Psikolojik olarak hem çok da bu sene ekstra da bir şey oynamadı yani. Hani ben çok Tottenham maçı izlemedim belki 7-8 senedir ama çok etkilemedi beni en azından.
3: İzlenecek gibi değil zaten. Değil ben zarureten izledim
4: biraz
3: ama.
4: Biraz Dezerbi geldikten sonra hani birazcık Tottenham'a baktık. Ben bir de Tudor'un ilk maçına bakmıştım. Demiştim Tudor da olmayacak belli oldu.
3: Tudor da müthiş iş ya. Yani iş bulma konusunda gerçekten menajer, Tudor'un menajeriyle çalışalım.
4: İyi menajer her zaman.
3: Boşta kalmayız.
4: Şu baksana baskı endeksine ya. Bu nedir arkadaş?
3: Abi nefes aldırmıyor.
4: Can dayanmaz ki buna.
3: Yani hem baskı endeksi olarak hem de bunu olabildiğince öne atarak yapıyor İspanya.
4: Acayip.
3: Şey değil yani böyle 50 metrelik bir alanda değil. 20 metreye sıkıştırıp orada boğuyorlar.
4: Şimdi buradan hala Türkiye'yi eleştirmek istemiyorum ama. İspanya'da ilk maçını kazanamadı değil mi? Ve evet. Hatta ne dedik? İşte belki Türkiye'den bile daha büyük sürpriz. Yeşilburnu Adaları'nı yenememeleri.
3: Tabii.
4: Ama öyle bir ayağa kalktılar ki oradan. Yani işte tam olarak bunu anlatmayacağım. Reaksiyon böyle verilir abi. Reaksiyon çeneyle. Reaksiyon vatandaş olmadığın ülkenin vatandaşlık dersleri vererek olmuyor abi. Sahaya çıkıp top oynayacaksın. Şimdi kimse bir şey diyor mu? Ya şu anda kimse İspanya'da hatırlıyor mudur Yeşilburnu maçını? Yani kimse hatırlamıyordur abi. Geçmiş olsun.
3: Abi dün... bir de şeyler ya. Adamlar şeyin hissiyatını veriyorlar. Tamam Yeşilburnu karşısında bir fiyasko falan ama şey diyorsun yani meşhur bir klişe var ya gerçek İspanya bu değil diye.
4: Tabii ki. Ha orada şunu da konuştuk, düşündük, öne sürdük. Ya turnuva sonuçta bu bir ilk niye ilk maçtan 5. viteste başlasınlar? Belki evet bir düşükten başladılar. İşler de iyi gitmedi istedikleri anlamda. Yamal bence tam hazır değildi. İşte zorla oynadı belki. O maçta da çok etkili değildi zaten oyuna girdikten sonra. Ama işte oradan sonra artık ne olduysa o takıma bildiğimiz İspanya geri döndü bir anda. Çok keyifli. Ya bence turnuva artık keyifli bir hale geldi.
3: En sonunda.
4: Sonunda. Bu turda son 32'de de güzel maçlar oldu. Hani kötü maç. Geçen ne maçı kötü? Bir tane kötü maç vardı da şimdi hatırlamıyorum. Ya belki bir tane maç dışında çok böyle sıkıldığım maç olmadı benim izlediklerim.
3: İngiltere içinde. Normalde çok sıktı ama Demokratik Kongo maçı bir orada bir burada geçti.
4: Güzel maç
3: çok
4: oldu.
3: Çok keyifli oldu.
4: Şey maçı ya Kanada maçı. Kanada maçı çok kötüydü. Kanada Güney Afrika.
3: 90 artı 5'te geldi.
4: 5'te geldi ama maçta hiçbir şey olmadı desek yeridir. Ha burada da Güney Afrika'nın yani gücü oranında yapmaya çalıştığı şey.
3: Ben çok saygı duyuyorum.
4: Paraguay Almanya da bence çok böyle acayip eğlenceli bir maç değildi. O da Paraguay. Ne yapsın abi? Bir şekilde ya kazanmanın formülünü bulman gerekiyor ya. Ama onun dışında bence çok zevkli maçları izlemeye başladık.
3: Şimdi insanların o gün attığı tweetler genelde Paraguay'a öfke ve memnuniyetsizlik belirten tweetlerdi. Fakat bakıyorum şimdi adamlar öyle ya da böyle bir tane bir şey yapabiliyorlar. Tek yapabildikleri şeyle Almanya'yı elediler. Burada bence eleştirilecek olan şey niye futbol oynamıyor diye. Oynayamıyor çünkü yok.
4: Yok. Aynen öyle.
3: Bir tane adam var. Enciso var. Onun dışında Benziyor adam yok bu. Paraguay'da.
4: Yani öbürleri evet yani. Baktın Avrupa'da.
3: Ya, Almiron var. İsmi cismi var falan
4: eskiden
3: ama.
4: Eskiden iyiydi.
3: Yani futbolu kafada erken bırakmış Almiron.
4: Evet. Zaten bence o yaşta oralara giderek de bıraktığını anladık ya.
3: Ya yani. Bizim bile gündemimize gelmedi.
4: Gelmedi. Almiron. Gelmeden oraya gitti bir anda.
3: Portekiz maçı var. Orada da tabii var kararları, iptal edilen goller, evet. İşte oyunun psikolojisi falan. İspanya ne kadar kontrollü bir şekilde işi götürüp maçı kopardıysa Portekiz de o kadar kaosla hayatta kalmaya çalıştı. Hocam. Orada da iki tane hiç beklemediğin adam. Leao mesela Türkiye'de transfer gündemine gelince ben hep şey diyordum. İşte 70-80 milyon euroluk paket ama gol kaçırdıktan sonra tribünlere dönüp hani onun meşhur bir yüz ifadesi var ya.
4: Bazı oyuncular öyledir ya yani golü attığı sürece var atamadığı gün işte bir yıldız atarsa maçın yıldızı. Yani mesela ben bunu hep Anderson Talisca için de söylerim mesela. Gol attığı gün maçın yıldızı atamadığı gün hiçbir şey yok.
3: Yük.
4: Yani yük hakikaten yük.
3: İki tane adam çıktılar işi çözdüler Hırvatistan karşısında ve oynayan taraf bana göre Hırvatistan.
4: Hırvatistan daha oynamaya çalıştı ama işte burada da yine kaliteli olan daha dinamik olan, yani Ronaldo'yu

0: çıkarttığın zaman Portekiz daha dinamik bir takım. Şimdi şeye bakıyorsun. Evet. Biz dün baktık Bülent abiyle. Bir Portekiz Hırvatistan maçı buldu Bülent abi 8 sene önce mi ne? Abi yine Modric, Perisic. Hani dün yine Modric, Perisic. Tamam. Bir diğer tarafta bir tek Cristiano Ronaldo kalmış. Yani o da en önde oynuyor zaten. Yani oyunun kader alanında değil. Ha bir de şeye baktık o dönem. Yani o dönemki Hırvatistan daha iyi Portekiz'den.
1: Evet.
0: Hani bu maçı öngörürken
1: bu adamların daha iyi.
0: Portekiz daha iyi, Hırvatistan zayıflamış. Hani Hırvatistan eskisi gibi. Hani eskiden böyle Hırvat takımına baktık mı abi? Gözümüzde birkaç oyuncu kestirirdik. Yani işte şu iyi. Ya şimdi bakıyorsun zaten Gvardiol şey de oynuyor. Yerini bulmuş.
1: Kimsenin keşfetmediği bir adam yok.
0: Yani yok işte. Livakovic var. Yakından tanıyoruz zaten kendisini. Hani ya adamların gol beklediği bu Budimir 30-35 yaşında.
1: Evet abi.
0: Hani bence yaşlanan artık dönüşmesi gereken bir milli takım. Ben Bosna için de aynısını söyleyebilirim. Yani o belki o Yugoslavya'nın parçalanması bu işi birazcık zora soktu. Ülkelerin bir anda jenerasyonu geliştirmesini. Abi çünkü Sırbistan mı gelişecek? Makedonya mı gelişecek? Hırvatistan mı?
1: Abi Bosna bir de orada şimdi beğenilir beğenilmez ama Yugoslavya'nın bir spor kültürü vardı. Var. Herkesin yapmakla mükellef olduğu en az iki tane spor dalı vardı. Yani çocukken işte daha 7-8 yaşındayken yapmaya başlıyordum bir sporu. Yanına bir tane daha ekleniyordu.
0: Spor yasası mı? Zorunluluk mu? Öyle bir şey
1: tabii
0: vardı.
1: Tabii mecburiyet yani, değil mi? Okullarda zaruret vardı mesela. Herkes en az iki tane spor yapmalı.
0: Ya zaten bakarsan Hikmet her sporda varlar ya. Hala parçalanmış halde bile olsalar. Yani şimdi yani burada Sırbistan yok mesela bu sefer Dünya Kupası. Atıyorum işte Bosna, Hırvatistan var. Baya basketbola dönüyorsun. Muhakkak Sırbistan zaten en güçlülerden bir tanesi.
1: Voleybolda varlar.
0: Voleybolda varlar. Yani takım sporların hepsi adamlar. Yani teniste Novak Djokovic var. Hani.
1: Evet, Deccal ama.
0: Ya Deccal iğrenç bir karakter ama yani hani yapacak bir şey yok. Hani.
1: Yapıyor bu sporu ama.
0: Yapıyor. Yani. Ya makina. Gerçekten makina. Hani. Ben çok büyük bir Federer aşığımdır yani uzak ara. Ben işin hep estetik tarafındayım çünkü hani. Evet. Nadal'ı da çok. Yani Nadal'ı Netflix'teki belgeseli izledikten sonra çok sevmeye başladım. Biraz geç oldu ama.
1: Nadal bana çok harala gürele geliyordu ama.
0: Ama belgeseli izleyince yani neden harala gürele olduğunu anladık. Hani neden olmuş? Acayip bir psikopat bir amca. Yani sadece çalışarak işte o eski Almanların o Arbeiten mantığıyla çalış. Devamlı çalış. Kaybetsen de çalış. Kazansan da çalış. Tatil de yapma. Ve büyük saygı duyuyorum ama Novak da tabii öyle. Yani diyorum ya bütün sporlarda olan bir ülkeden bahsediyorsun. Hep bölünmüş. Ya bölünmeseymiş şu anda herhalde ya basketbolda bile belki Amerika diye bir ülkeyi birinci sırada göremeyebiliriz.
1: Aynen öyle. Ya bir de olimpiyatlarda falan da varlar.
0: Her şey
1: sırıkla var. Atlama, her yüksek şey atlama var. O bu her yerde varlar.
0: Bakarsan Balkan seninle aynı. Aslında senin de aynı olman lazım. Hatta sen de daha fazlası olmaz ama sen bölünmedin.
1: Balkanlardan daha fazla Balkan kökenli bizim ülkemizde
0: var. Nüfusumuz daha kalabalık. Genç nüfusumuz daha fazla. Ama hemen hemen hiçbir sporda tam futbol ayıralım artık biz daha başarılı milli takım olarak. Ama hiçbir sporda yanlarına yaklaşamıyoruz yani.
1: Aynen öyle abi. Portekiz'e baktığımız zaman da ben yani Ronaldo fanı değilim. Ben bu Ronaldo Messi çekişmesinde iki tarafı da keyifle seyreden taraftaydım. Fakat Ronaldo meselesiyle alakalı ben takımda boşa koşu attırılan bir Ronaldo izliyorum. Kendi kendine orada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Topsuz alanda koşuyor ediyor. Şimdi bu istatistikler mesela bir önceki maçta yerden yere vurulacak evet. Şeyler ortaya evet. Konmuştu. Bruno Fernandes'in, Vitinha'nın birçoğunun demarke vaziyetteyken şut attıkları pozisyonlar var. Tabii Ronaldo takım içerisinde olmalı olmamalı kendi takımında da konuşuluyordur muhtemelen. Yani biz Ronaldo'suz aslında daha fazla iş yaparız
0: ya
1: diyorlardı.
0: Aslında ona benzer açıklamalar yaptılar ya turnuvanın ilk maçından sonra. Ya o da bizim gibi bir oyuncu aslında yani çok özel birisi değil. Hani
1: Figo'nun, şu anda öyle.
0: Figo'nun turnuva başlamadan Figo ki bana göre gelmiş bir şey büyük. Yani benim izlediğim için en iyisi.
1: Evet. Yani
0: Ronaldo dahil. Bizim efsanemiz derken oradaki hani daha bir tabir vardır. İskeleye varmamış derler ya. Ya işte o da sıradan bizim gibi falan dersen o da pek olmaz. Yani takımda bir problem olduğunu gösterirsin zaten.
1: Evet.
0: Şimdi Messi için diyor mu birisi? Ya işte o da ne Maradona gibi, Ortega gibi birisi demiyor kimse yani.
1: İspanya hariç bütün Akdeniz ülkelerinde bu tip problemler var ya. Biz de dahil.
0: Var.
1: Biz zaten gruplaşma işini seviyoruz.
0: Ben bu sene bir tek Fransa'da biraz daha az, en azından dışarıya yansıması az Fransa'da bu sene. Evet. Yani Mbappe'nin daha pozitif. Yani gollerden sonra falan...
1: Onu bakıyorum. Beklemiyordum ben Mbappé'yi.
0: Ya attırmaya çalışıyor resmen ya artık. Mesela Olise'ye attırayım bir tane diyor. Dembele'ye bir tane attırayım diyor. Olise kaçırınca üzülüyor Olise'yle beraber. Hani...
1: Ya Real Madrid'den ziyade kulübü Fransız milli takımı olmuş gibi görünüyor.
0: Öyle yani. Şu da var herhalde. Hani o Paris Saint Germain'den ayrılırken kırdı ya Fransızları. Yani bir Şampiyonlar gibi de kazanmadın evet. Ve gittin. Herhalde şunu diyecek. Al baba ülkeyle kazandık işte tamam yani. Ne yapayım ben? Bir tane kazanmıştım. Bunu da ikincisinden yanına koyun. Hani... Kaptan olarak bunu yapayım mı görüyorum ama dediğin gibi hakikaten İspanya dışında en azından İspanya'da dışarı yansımıyor varsa bile her takımda bir sorun var. Ya burada tabii Ronaldo'nun bence yaşı, temposu da biraz şimdi onlar da şunu diyordur ya biz belki daha dinamik bir santrforla daha farklı işler yapalım çünkü turnuvanın belki en iyi orta sahası bizde.
1: İnanılmaz bir orta saha.
0: Değil mi? Yani şimdi hani düşünebilirsin abi, futbolcu da böyle bir şey. Biraz egolar. Şimdi Bruno Fernandes de düşük egolu bir adam değildir muhtemelen.
1: Tabii ki.
0: Yani onun için. Ama öyle veya böyle yine son 16'ya geldiler.
1: Ve geldiler, İspanya'yla karşılaştılar.
0: Acayip maç.
1: Müthiş maç olacak. İnşallah çok zevkli olur. Acayip. Ama şey bekliyorum ben, böyle tarihte tekme tokat oynanan maçlar vardır ya. Onun öyle gibi olur, bir şey öyle bekliyorum.
0: Olur. Öyle olur. Bir yerde Yamal, genç, yıldız. Bir yerde Ronaldo, yaşlı kurt.
1: Sonunda yazıları okuyabileceğimiz nokta.
0: Ya evet, sonunda Allah'a çok şükür ya. Hani yeşilden de vazgeçilmiş.
1: Geldi tablo. Bu arada bizim programın kapaklarıyla alakalı sosyal medyada da videonun altında da eleştiriler görüyoruz. Dünya Kupası'nın her kıtaya bir renk belirlemesiyle oluşturulmuş bir görüntü o.
0: Ben de hani bilmiyorum.
1: Gökkuşağıyla özdeşleştiriliyor falan. Ya Dünya Kupası o renkleri kullandığı için, biz de Dünya Kupası programı yaptığımız için bunu kullanıyoruz.
0: Aynen. Ama ta ağaç güzel olmuş bu sefer. Hikmet'in dediği
1: gibi. Abi okunabiliyor. Önceki neydi öyle, bakamıyordum. İçeriden bağırıyorlardı, şurada şu var, burada bu var diye. Yani gene artık...
0: Abi orası çok acayip tabii. Yani İspanya, Portekiz, Amerika, Belçika gelecek. Ki Amerika bekliyorum ben oradan. Orası da sert olur. Orası evet. Çok kolay çıkmaz yani.
1: İspanya, Amerika burada herhalde bizim favorilerimiz.
0: Ne diyorsun?
1: Çıkarlar
0: Portekiz yapar mı sürpriz?
1: Portekiz sürpriz yapacağını zannetmiyorum abi. İspanya şeyi attı ya o. Hani o vitesi attı ya. Daha buradan sonra kolay kolay Amerika durmaz gibi geliyor. Amerika Belçika'yı eler diye düşünüyorum.
0: Balogun yok.
1: Balogun çok saçma bir kart gördü ya. İnanılmaz.
0: Hayır, ben en çok Pochettino'ya şaşırdım. Kırmızı kart değil bence diyor. Ne yapacak? Öldürecek mi adamı sağda? Yani, hayır, basıyor ve ittiriyor yani hani.
1: YouTube'da bir video var. Belki görmüşsündür abi. Böyle oyuncu tokadı yapıştırdıktan sonra hani niye kart veriyorsun yani, falan diyor. Onun kadar öyle. Saçma.
0: Hani çok saçma yani.
1: İşte en önemli virajda şeyi, takımı yokuştan aşağıya.
0: Kim oynayacak? Şey oynayacak.
1: Pepe oynar bir
0: iş. Pepe oynayacak. Ben o zaman Hacıray'ı oynatırım mesela. Oynatmıyor ama.
1: Hacıray'ı ben acayip beğeniyorum.
0: Ben de aynı.
1: Tam da iş yapar bir kere. İspanya zaten yani, savunmayı çıkarıyor.
0: Ağır diye oynatmıyor olabilir bir tek. Ama iyi golcü Hacıray'ı yani.
1: Abi alverişinde çok iyi.
0: Çok
1: yani.
0: İyi.
1: Arjantin zaten diğer taraftan. Herhalde Avustralyalılar da Arjantin diyordur orada.
0: İşte orada bence taraftan. Öbür maç. Herkes şimdi bizim genelde ayrıştığımız maç Avustralya-Mısır. Yani kimle konuşsam. Daha kendime bir yandaş bulamadım Avustralya konusunda.
1: Birbirine çok yakın takımlar. Yani Salah arkadaşlar sazı bana verin derse herhalde Avustralya'yı elerler. Ama takım oyununa kalırsa iş, Avustralya çok sıkıcı bir takım.
0: Ben şöyle bir maç bekliyorum. 0-0 penaltılar.
1: İnşallah sabah 4'e koyarlar.
0: Sıkıcılık ama. Seviyesi olarak hani ben saatini öyle bekliyorum. Ben öyle bekliyorum maçı. Sıkıcılık seviyesinde.
1: Diğer tarafta zaten İsviçre-Kolombiya. Kolombiya bu benim beklediğim bir şeydi. Çeyrek final yaparsa çok büyük başarı diyordum. Ama hani kendimi eleştireyim. Ben Türk milli takımı için de aynısını söylüyordum.
0: Abi kimilerine göre Kolombiya, Arjantin ortada diyorlar yani.
1: Kolombiya çok rahatsız edici, ısıran.
0: O da tekme tokat bir takım çünkü yani.
1: Abi faulleri falan şey. O kadar bağırarak mesaj veriyorlar ki. Aha ben seni rahatsız etmek için faul yapıyorum der gibi yapıyor Kolombiya. Ve bu oyuncuların kimliği. Davinson Sanchez de yani performansında göğe yükseldi. Herhalde turnuvanın ilk 11'ine girer pozisyonda.
0: Abi iki tane Kolombiyalı var. Biri yani ülkemizden. Biri Davinson Sanchez. Dediğin gibi buraya gitti. Belki bu sezon eleştirildi Galatasaray'da. Belki Galatasaray acaba çıksak mı ya yerine, hani biraz daha gencini bulabilir miyiz? Çünkü bu sene biraz sakarlıklarını da yapmaya başladı o Tottenham'daki gibi. Ya acaba, ama adam öyle bir dünya kupası oynuyor ki, ya da şunu diyor adam. Kardeşim ben buradan bir sıçrayayım Galatasaray'dan. Yani bir üstte tekrar deneyeyim şansını. Ne, Premier Lig mi olur? La Liga mı olur bilmiyorum. Diğer Kolombiyalı tekrar ülkemize geldi herhalde, geliyor. John Duran, Dünya Kupası'nın olduğu sene 6-7 ay önce milli takım kadrosundayken hiçbir şey yapmayarak gerek Türkiye'de gerek Rusya'da milli takımın dışında kaldı. Yani iki tane futbolcu, aynı ülke, aynı toprak.
1: İnanılmaz ya.
0: Yani acayip değil mi bu?
1: Bu arada John Duran bana göre, hala ısrarla söylüyorum, dünyanın potansiyel tavanı en yüksek 10 oyuncusundan birisidir.
0: Kesin, kesin. Ben falan
1: ama
0: bir şey
1: kendi bilmiyor işte.
0: Bilmiyor. Ha, bir de... Neyle motive ediyor kendisini? Anladın mı? Sen Dünya Kupası'yla bile kendini motive edemiyorsun. Yani Dünya Kupası'na sahneye çıkacaksın ve sen oynayacaksın.
1: Ya bir de o coğrafyalarda falan varlık sebebidir Dünya Kupası.
0: Hiç yani. Anlamlandıramadım bir oyuncu. Ha, Kolombiya, Arjantin. Güzel eşleşme. O da güzel maç olur.
1: Güzel maç.
0: Copa America finali tadında.
1: Bir de şey ya, oralarda abi bunların kültürleri var. Şimdi ben bu konuları seviyorum. Hani çok fazla kafada şişirmeyelim ama. Arjantin'in mesela 3 tane kültür birleşimi var. İtalyan, İspanyol ve Latin kültürünün birleşimi. Bunlar da sokak kavgası gibi görüyorlar maçları.
0: Rodrigo de Paul.
1: Şimdi şey, öbür tarafta Kolombiya'ya bakıyorsun. Kolombiya zaten tekme tokat oynayan tabii bir takım. Ve stoperinin bir tanesi Davinson'sa, diğeri de İtalya Ligi'nin en sert stoperlerinden bir tanesi.
0: Lukumi. Lukumi mi? Lukumi mi artık?
1: Ben de nasıl okunduğunu hala çözemedim. O da o oyunculardan bir tanesidir. Nasıl okunuyor bilmiyorum.

0: adı çok Türkiye'de anıldı. Galatasaray'la çok geçti bir dönem.
1: Evet.
0: Geçen sene bir ara Fenerbahçe'yle çok geçti adı. Düşmedi yolu daha henüz. Henüz düşmedi.
1: Thiago Motta orada gitti. Herkese böyle bir sihirli değnek dokundu. Herkesi performansının pik noktasına çıkardı. Kendini herkes yaptı. Bir şekilde oradan sonra yolunu tutturdu.
0: Kendi de tutturdu. Juventus'a gitti. Evet. Orada tutturamadı ama.
1: Juventus'a da...
0: Ha, sazı çalıyor. Muhammed Salah.
1: Ya bu turnuvanın görseli olabilir.
0: Çalarsa tabii.
1: Hani ön tarafta beklediğim maçlar oluyor. Maçlara bakıyorum şimdi, ben şeyi yazıyorum. Hani Salah hangi dakika aralıklarında nerelerde? Şimdi 3. bölgede beklediği böyle 10-12 dakikalık bir zaman dilimi var maçın başında. Bekliyor orada, diyor ki hani işimizi burada yapalım. Zaten sınırlı enerjimiz var.
0: Tabii. Yormayalım da.
1: Pas gelmeyince 12-13. Dakikadan sonra orta sahaya gelip oyun kurmaya başlıyor. Müthiş bir adam. Keşke daha genç olsaydı. Keşke. Daha fazla izleyebilseydik.
0: İşte bunların bu turlarda sana şöyle, hani Mısır'ın şansı ya, son Dünya Kupası, son Dünya Kupası maçı ya, farklı bir şey sunmak isteyecektir Muhammed Salah.
1: Kesinlikle öyle.
0: Kariyerinin, en azından milli takım kariyerini belki sonlandırmasa bile, hani son Dünya Kupası.
1: Bir de teknik direktörüne de mesajı vermesi lazım ya. O çok çile çekti çünkü.
0: Ne golcüydü o da be. Hatırlar mısın sen Hossam Aslan'ı?
1: Hatırlıyorum.
0: Aa, çok iyi golcüydü. Bak.
1: Hani o dönem... hani Müslüman olarak tarif ettiğimiz ülkelerden daha kaliteli oyuncular çıkıyordu. Ya İran'dan Ali Dağı, Ali Karimi vesaire.
0: Bıyıklı. Ali Dağı bıyıklı golcü.
1: Evet, Bayern
0: Münih'ten sonra gelen bıyıklı golcü.
1: Bayern Münih falan var ya adam.
0: Çok iyi golcü. Bence Mehdi Taremi de hala iyi yani. Orası Santfor çıkartıyor yani.
1: Mehdi Taremi daha olması gereken yer yüksekmiş gibi geliyor ama işte Kuzey Afrika coğrafyası.
0: Sende yok ama işte öyle düşün yani.
1: Bizde Almanya yetiştirmediği için yok.
0: Değil mi? Yetiştirse bir tane. Düşenlerden toplayacağız. Yukarıda ne vardı abi? Başka bir alabilir miyiz? Yeni ağacımızı. Yukarısı da güzel abi.
1: Konuşulacak takım alınca diğerlerini unuttuk.
0: Brezilya-Norveç var mesela yukarıda.
1: Brezilya-Norveç müthiş bir maç olacak ve benim açımdan şey mesela Haaland-Gabriel eşleşmesinin devamı.
0: Yine tekme tokat.
1: Evet.
0: İtiş kakış.
1: Bol bol güreş izleyeceğiz
0: o orada. O maça mesela şey, bir hakem ataması lazım. Oynatacak bir hakem. Çünkü o maç çok foul olacak.
1: Evet. El Salvador'lu hakem atanabilir bu maça. Güzel.
0: Faslı da olabilir. Hangi maç yönetti Faslı geçen gün ya? Millet birbirini dövdü maçın içinde ya. Şimdi gelir aklıma. Abi herkes birbirine vuruyor. Faslı oyna diyor. Oyna hiç. Devam.
1: Bu arada
0: Almanya-Paraguay.
1: Abi Faslan hakem seçilmesi çok mantıklı. Faslı inanılmaz sert. Tekme tokat oynanıyor.
0: O oynasın o zaman abi.
1: Getir koy.
0: Neden
1: keyif alınır.
0: Maçı da Almanya-Paraguay maçını hatırla. Bir ara herkes birbirine vuruyordu ya. Anton birine vuruyor, öbürü öbürüne vuruyor. Paraguaylılar zaten her yerde vuruyorlar. Öyle yapıyor adam.
1: Bir Hollanda-Portekiz maçı vardı meşhur. Ben öyle bir maç bekliyorum bu.
0: Olur.
1: Turnuvada mutlaka ona da en yakın aday bu maç olur gibi.
0: Meksika-İngiltere?
1: İngiltere çok yorucu ama işte orada da Harry Kane var abi ya.
0: Yani çok acayip değil mi?
1: Meksika bu arada bence turnuvanın en kötü futbolunu oynayan takımlarının başında geliyordur. Uyuşturarak geldiler buraya kadar. Al ver.
0: Şeyi iyi kullanıyorlar sanki, tribün, ev sahibi. O işleri yapıyorlar.
1: Güzel yani. Baskı kuruyorlar ve şeyi de kabul etmek lazım. Adamlarda bir tribün kültürü var.
0: Var var. Kesin var canım.
1: Biz burada kendi kendimize işte tezahürat yapıyoruz gittiğimiz maçlarda falan.
0: Abi biz şarkı söylüyoruz.
1: Herifler komple blok. Bir de şey de biz etkilemiş. Şarkı söylüyoruz. Meksika dalgası yasak falan dediler ya, o da bayağı etkilemiş. Daha fazla sahanın içine etkilemiş.
0: Orada yasak abi. Millet Wimbledon'da Meksika dalgası yapıyor şu anda. Ben Wimbledon'da çok izliyorum. Hani şeyim, fanıyım.
1: Dünyanın en saçma yasağı ya.
0: Neden yani?
1: Bilmiyorum, FIFA Messi'yi falan böyle X-ray cihazlarıyla falan ayrıca...
0: Ya orada Messi nasıl gülüyor ama kahkaha atıyor ya. Ne yapıyorsunuz hani siz? Dalga mı geçiyorsunuz gibilerinden?
1: Ya sen dünyanın en büyük isimlerine, şuraya gelmek için bir yıldır hani hazırlık yapanlara bilmem ne yapan nasıl terörist muamelesi yaparsın?
0: İşte o da Amerika'nın diğer yüzü diyelim. Kanada-Fas benim şurada gördüğüm en favori maçı yani. İkisinden birisini çok net favori
1: abi,
0: gördüm.
1: Kimin almasını istersin?
0: Fas ben. Fas ben benim de, şey takımım çünkü.
1: Ben de Fas tarafındayım.
0: Ben biliyorsun Fas... Bir önceki turda da Fas destekçisiydim Hollanda maçında. Evet. Hani herkes Hollanda yönünde görürken. Çünkü ben Fas'ın... Yani bu 16'yı hak ettiler. Hatta bence 8'i de hak ettiler artık bu eşleşmeden sonra. Ha 8'i de tamam artık çocuklar, size yeter bu kadar diyeceğiz. Orada abileriniz geliyor çünkü karşınıza, Fransa. Size oradan bir güzel bir uğurlamayla son 8'den.
1: Evet. Ya bireysel beceri konusunda belki bir 2006'yı bilmem neyi falan yakalama ihtimalimiz yok ama... Yani Hakimi'nin koyduğu performans, Saivari'nin gösterdiği performans inanılmaz. Orta saha merkezi var. 16 yaşından beri herkesin takip ettiği bir isim bu. Buadi diye okunuyor galiba. Onun yedeği var. Hişam Budavi'yi Türkiye'de kulüpler niye istemiyor bu adamı? Hala anlayabilmiş değilim. Talep de yok bu arada oyuncu. Belirli skalanın oyuncusu olduğu için kimse gitmiyor ama ben Buadi olmasaydı turnuvaya damga vuracak adam olacağını düşünüyordum. Müthiş bir takımları var ve
0: Abi bir de bence
1: bütünleşik herkes birbiri için
0: mesela
1: oynuyor.
0: O antrenörü gönderdiler ya, o bir önceki turnuda. Evet. Agreement

0: Grimmie, Reg Grimmie'ydi. Öyle bir şey.
1: Onun da kocaman ismi var. 8 tane sesler yan yana gelmiş. Reg Grimmie herhalde.
0: Hayır, adamı da şeyden gönderdiler. Fas'a Senegal'e kaybettik de sonra hükmen kazandılar aslında. Adam evet. Boşuna kovuldu yani. Gerçekten adam boşuna kovuldu. Verdiler kupayı yere. Afrika kupası. Fas'ın oldu. Ama adamların tekrar bir Faslı teknik adamla devam etmesi bana enteresan geldi. Yani o ülkeler genelde böyle Fransız, Belçikalı, evet. İspanyol ne bileyim hani.
1: Futbolu yeni bırakmış ya da böyle kurt teknik.
0: Direkt. Yaparlardı. Bu sefer adam da iyi top oynatıyor. Ya
1: vallahi çok iyi.
0: Ya Hollanda maçı bir başladı. Hakimi 4 kere falan karşı karşıya kaldı kaleciyle.
1: Yani, İnan yazdım. Walid Regrui.
0: Regrui ha. Şimdikinin adı daha zor bu arada. şimdikinin adı daha zor gerçekten. Ya Hakim zaten ben hep söylüyorum. Ben tamam Kafu'yu da izledim. Çok da saygı duyuyorum ama benim için şu an benim izlediğim en iyisi Hakimi. Çok net yani.
1: İnanılmaz
0: fizik yani. Özelliği, o oralara hep gitmesi tabii taktik gereği de olabilir. Hollanda'yı hiç anlamadım. Niye kapandın Fas'a karşı kardeşim? Ne bekledin? Hani yeteneksiz bir takım değil ki Fas.
1: Muhammed Vahbi. Vehbi
0: çok zor işte ya. Ama garip yazılışı. Yani Hakimi çok acayip. Yani Hakimi izlemek için keşke sonuna kadar gelebilseler isterim ama hani Fransa'da iş tamam derler diye düşünüyorum.
1: Yalnız bu turnuvadan bir ilk 11 çıkarsak dünyanın herhangi bir takımı herhalde rekabet edemez. İnanılmaz performanslar gördük bu turnuvada. Şey değil belki, spektaküler hareketler böyle estetik bilmem ne yok.
0: Ama çok iyi oyuncular çıkıyor.
1: Ama ya. Mükemmel. Ya, Hakimi'nin benim en beğendiğim, bence de bu arada Kafu özel bir oyuncu olabilir. Çok. Ama Hakimi'nin çok yönlülüğü acayip bir şey.
0: Fizik özelliği de acayip ya.
1: Ben şeyi çok seviyorum abi, boşluk koklayan adam. Hakimi bakıyor merkezde eksiklik var. Tık.
0: Oraya geliyor.
1: Merkez oyuncusu oluyor.
0: Ve bunu sağ, her yerde yapıyor.
1: Sağ önden gidilemiyor hop dışa çıkıyor.
0: Yani bunu milli takımda yapmıyor sadece. Paris Saint Germain'de de yapıyor.
1: Ya Mazrui'yi mesela kimse transfer etmek istemez Türkiye'de. Şampiyon bir takımın adayı olarak görmez falan. Üçlü savunmanın sol stoperinde oynadı. Sol bek oynadı. Sağ kanat bek oynadı. Sağ bek oynadı. Oynamadığı yer yok. Bu adamlar milli takıma Kolombiya'da öyle bir şeyler içiriyorlar bunlara.
0: Abi ya
1: adamlar
0: yüksek,
1: performansını 3'e katlıyorlar.
0: Sözde değil, yüksek milliyetçilikleri var gerçekten.
1: Evet.
0: Yani formayı gördükleri zaman tamam kardeşim bu başka bir şey. Hani bu yani ülke meselesi. Ya şu da var bence Fas'ı en özel kılan. Hani burada da konuştuk. Fas'ın bütün oyuncuları Avrupa'da doğmuş.
1: Evet.
0: Muhtemelen futbol altyapıların hepsi Avrupa'da almış.
1: Abi Bono Kanada'da doğmuş ya.
0: Bono Kanada'da doğmuş. Bir vatandaşı daha varmış Bono'da.
1: İspanyol kökenliliği de var.
0: Şey, Brahim. Geçen ülkeye giriş yaparken İspanyol pasaportuyla giriş yapmış mesela Amerika'ya.
1: Brahim Diaz için şey diyor zaten İspanyollar. Hani biz yetiştirdik, belli bir noktaya getirdik falan. Sadece milli takım tercihini bekliyorduk bize gelmesi için.
0: Size niye gelse adam? Siz de oynayamazdı ki. Çocuk akıllıymış. Aşraf Hakimi, Real Madrid olmaz dedi. Biz evet. Carval olsun dedi. O gitsin dedi.
1: Abi bu adam niye kendini hiçbir yerde beğendiremedi? Ben de onu anlamıyorum.
0: Şu anda beğeniyor. Kafayı taşa vuruyordu şu an Real Madrid. Hani keşke biz bunu ya yakında almak isteyebilir yani.
1: Yerine yakınına yaklaşabilecek adam yok dünyada.
0: Yok. Bence de yok. Şu anda yok.
1: Onun o yüzden üzülürüz Fas elendiği
0: yani
1: zaman.
0: Yani Fransa'ya elenecek şimdi.
1: Ama şöyle, yapacak bir şey yok.
0: Çünkü benim hani favorim Fransa. Başından beri Türkiye
1: final,
0: ve Fransa'ydı.
1: Final öngörün şu anki tabloya göre nedir abi?
0: Her türlü Fransa'yı yazıyorum da. Ama tabii Fransa-İspanya yarı finali. Abi öyle bir maç ki o da şimdi bilemezsin. O gün birinin karnı ağrır, öbürünün bacağı ağrır, öbürünün dişi ağrır. Şimdi o biraz Euroleague Final Four gibi yani. Hani evet. O gün bir günlük performans. İkili maç olsa Fransa'ya eler derim bir şekilde. Ama tek maç. Ama ben Fransa, ben back to back istiyorum ya. Fransa-Arjantin.
1: Değil mi?
0: Şu alalım şu şeyi. Şu Kolomani'nin beceriksizliğini mi şeyini alalım geriye kupayı.
1: Kolomani'nin de hayatı karardı o turnuva.
0: Abi kararsın ama ya atsan bitti iş ya aldın Dünya Kupası'nı. Bir de şey olacaksın efsane olacaksın orada atıyorsun maç bitecek.
1: Bir de yani takımın en önemli oyuncusu falan da değilsin o fırsat sürekli sana da gelmiyor.
0: Ya gelemedin işte Dünya Kupası'na.
1: Evet.
0: Hani ama bana dersen ki baba Kolombiya eler mi Arjantin'i belki derler.
1: Valla orada herhalde yani ironik olarak söylüyorum bir kan dökülen bir maç olur.
0: Şeyi isterim ama Hikmet ya bilmiyorum ne dersin Brezilya Arjantin yarı finali de güzel olabilir ya.
1: Vallahi çok keyifli olur. Çok keyifli olur. Tabii oradan İngiltere'yi bir şekilde biriyle tokuşturacağız. Orada Brezilya herhalde.
0: Ya işte dedim ki Brezilya ne? Don Carlo orada bir şeyler yapar herhalde. Şapkadan çıkartıyor.
1: Tarihin en sıkıcı Brezilyalarından birisi. Dunga'ya bile rahmet okuttu ama sonuç alıyor.
0: Ama geçen birisi bir şey yazmış yani Avrupa basında. Hani Dunga'ya da bir tane daha hoca vardı ya ondan sonra gelen yine o da çirkin bir top oynatıyordu. Brezilyalı birisi.
1: Lüksemburgu olabilir.
0: O değil ondan sonra bir tane geldi. Bundan önceki ya.
1: Ha Çiçe.
0: Çiçe. Onlar olsaydı muhtemelen 1-0 çeviremezdi diyor. 2 yiyebilirdi ama 1-0 çeviremezdi. Abi çünkü adam bir ara yani maçın ikinci yarısında baktım 5-6 kişiyle oraya giriyor. Adamlar da ne yapsın birebir tutmaya çalışıyorlar 6 kişiyi. Yani alan evet. Yapamıyorsun adamlara. Hani bence Ancelotti kazandı maçı.
1: Valla çok büyük iş yapıyor. Yani Brezilya'dan mesela tamam Vinicius zaten tamam. Klasik. İkinci bir adam yazdı sen tahtaya yazarken zorlanır insan.
0: İşte Ryan biraz parladı bu turnuvada.
1: Ryan da yani kulüp performansının yakınına yaklaşamadı gibi ama büyük potansiyel.
0: Bu arada sana bir şey vereyim. 2 sene önce Galatasaray'a önerilmiş Ryan, Okan Buruk istememiş. Kesin net bilgi sana. 10-15 bandındaymış bonserviste. Yani bana söyleyen Galatasaray Genel Kurulu üyesi şey değil. Dışarıdan birisi bana niye söylesin bunu?
1: Ya Ryan benim de çok izlediğim ve acaba Avrupa'da nereye gidecek diye.
0: Endrick'e ne diyorsun? Bence Endrick çok etketti maça.
1: Etti tabii ki.
0: Endrick. Yani o da kader. Şimdi Paketa sakatlanmasa, devam etsen belki olmayacak o istediğin işler.
1: Paketa bu arada berbatken bile sahada kalmaya devam ediyor.
0: Ya her hocanın var demek ki sabit fikirleri. Ama mesela Casemiro'nun ben açıklamasını çok beğendim. Şimdi diyor ki ben de çıkmamı bekliyordum. Çıkartmadı, gol attım. Yani sağdaki kime sorsanız Martinelli'yi oyunda beklemiyordu. Hani Neymar'ı falan bekliyordu. Girdi gol attı.
1: Neymar ısındı falan bayağı uzun
0: şey dedi zaten. Eğer atamasaydık sokacaktım. Uzatmaya gitseydi uzatmaya onunla başlayacaktım demiş Ancelotti. Evet, yani Neymar'a anlattım demiş hatta. Ha şunu diyor. Ancelotti'nin verdiği kararları sorgulamayın çünkü muhakkak sonuç göreceksiniz diyor.
1: Aynen öyle abi. Ya zaten biz Neymar'ın ısınmasını seyrederken gol gördük.
0: Aynen öyle.
1: Sürekli
0: onu gösteriyordu kamera. Çünkü niye? İstiyor. Oyuna gel reyting yükselsin. Ha Neymar'ın hala bir reytingi var mı diye sorarsan bence çok... bir önceki maçta oyuna girerken David Ancelotti'nin bir yüz ifadesi var. Hani bunu neden sokuyor oyuna babam gibilerinden hani.
1: Hani maksat vazife hasıl olsun işte. Bence getirdik bunu oyuna.
0: Aslında bizimki Montella öğrenememiş Türk'le de Ancelotti Brezilya'yı öğrenmiş. Hadi skora almışım. Şu Neymar'ı bir atayım içeriye de şu bana Neymar diye tepemde gezenler bir sussun. Yani takıntım yok ama oynattım işte.
1: Çok iyi bir lider ya.
0: Abi tartışması var mı? Ya benim diyorum kazanmayı bilen adam bu.
1: Şey değil mesela hani dünya tarihinin en iyi futbol oynatan adamı değil. Diyemeyebilirsin. Kesinlikle. Ama dünya tarihinin en iyi kazanmayı bilen adamı diyebilirsin.
0: Ve en soğukkanlısı. Ya geri düştüler aynı yüz ifadesi. Beraber oldular aynı. Kazandılar aynı. Maç bitti el sıkmaya aynı ifadeyle gidiyor. Hani bir mutlu ol bir adam yani. Ya muhtemelen içinde neler oluyor o sırada ama.
1: Abi dışarıdan robot.
0: Dışarıdan robot. Ve turnuvanın en şık teknik adam olabilir yani.
1: Çok klas ya. Saç şekline daha alışamadık tam olarak ama o bile yakışmış adama ya.
0: Abi başka bir şey. Kader. Biliyorsun 98'de geldi. Dere ağzını gezdi.
1: Abi evet gezdi dolaştı.
0: Kabul etti teklifi. Bir ön sözleşme gibi bir şey de imza attı protokole. Fakat döndüğünde özür dilerim. İşte o sırada galiba Milan'dan mı teklif aldı birisinden? Daha kariyerinin fırsatı. Galiba Milan. Kariyerinin fırsatı. Olmadı işte kader abi belki bize gelse. Adamın kariyer. Çünkü Fenerbahçe'nin de hatırla en kaotik dönemleri yine. Şampiyon olamıyor. Gelen gidiyor. 6 ayda hoca yiyor Fenerbahçe. Belki o da kariyeri başka. Yani doğru... Kader ona doğru şey yapmış, doğru şansı vermiş.
1: Fenerbahçe'yi kader bu noktaya çok çabuk getirmiyor mu abi?
0: Hayat bizim, Fenerbahçe işte kader bizde. Sadece kaderle yaşıyoruz bu aralar. Onun için çok beğendiğim bir hoca. Yani turnuvanın hocası sonunda olur mu biliyor musun? Hani şey veriliyor böyle NBA bittiğinde. Hani bir en iyilere bir de all honors veriliyor. Yani hani evet en iyilerde yok ama hani özel ödül. Özel onur ödülü. Yani Ancelotti'nin çünkü niye ilk kez milli takım çalıştırıyor benim bildiğim yani.
1: Evet.
0: Bilmiyorum İtalya'yı çalıştırdı mı hiç milli takım olarak?
1: İtalya'yı geçmişte. Çalıştırmadı.
0: Ya milli takımı ilk değil mi? İlk. Kardeşim ilk milli takımıyla da bunları yapıyorsa. Ve adam abi çok net ya. Dünya Kupası'nı kazanırsak başarılıyım. Kazanamazsak başarısız.
1: Abi daha...
0: Konuyu kapattı.
1: Daha fazla şey söylemeye gerçekten gerek yok.
0: Konuyu kapattı.
1: Müthiş yuvarladı orada mevzuyu.
0: Ha Didier Deschamps da bence inanılmaz bir turnuva geçiriyor.
1: İnanılmaz. Yani onun da mesela son turnuvası biliyor adam.
0: Ya oyuncular da sanki demek çok seviyormuş adam. Hani gollerden sonra falan bakıyorum sanki yani ona hediye edelim istiyorlar. Yani annesi falan da vefat etti ya.
1: Evet.
0: Yani her golden sonra yanına gitme, bir bütünleşme ya bunlar çok gözle görülen şeyler. Bak bazı takımlarda bu numaradan olur hissedersin. Hangi takımı biliyor musun? 99 gol atan, 99 puan alan Fenerbahçe. Son maçlarda İsmail Hoca böyle takımı sağda topluyordu ya. Fred'le Tadiç gülüyordu arkada. O numarası işin. Ama bu gerçeği. Yani sen orada golü Mbappe gibi egolu adam. Ya eskiden hatırla Mbappe'den nefret ediyordu insanlar.
1: Tabii.
0: Ya ben bakıyorum golden sonra ya kulübeye geliyor ya gole atana gidiyor. Asist yapana koşuyor. Yani bir karar vermişler abi. Biz bunu kazanmaya geldik. Arjantin'de zaten Messi aynı rolü üstlenmiş. Baba ne derse olur yani. Hiç. Hoca bile ona bakıyor.
1: Takım da kabul ediyor bu durumu.
0: Bence hoca da kabul ediyor. Hoca demiş zaten yani bizim tek derdimiz Messi'nin eğlenmesi. Abi çünkü Messi eğlenirse ülke eğlenecek.
1: Yalnız Arjantin'in orta saha kurgusu falan inanılmaz garip. Yani... Nasıl geçeceksin abi orta saha kurgusuna?
0: İşte
1: hepsi savaşçı,
0: geçer.
1: Hepsi mücadeleci. İşte özel yetenek lazım.
0: Oradaki çarpışma çok güzel olur benim o yani. Yani
1: evet.
0: Fransa'nın ön hattıyla işte Arjantin'in orta sahası defan yani çok...
1: Orada da şey olabilir bu zamanında oynanmış Portekiz-Hollanda maçı vardı.
0: O da böyle şeyle. Tamam öyle yani.
1: Tam böyle savaş. Futbol
0: orada yine bence Arjantin artı bir olacak. Neden bilmiyorum rahatlar. Çünkü bir önceki Dünya Kupası'nı kazandıkları için baskı daha az olacak üstlerinde.
1: Evet.
0: Fransa acaba bir daha mı kaybedecek?
1: Fransa burada kaybetmeyi daha çok istemesi gerek, kazanmayı daha çok istemesi gereken taraf.

0: olacak %100. Gibi görünüyor.
1: Ha bu arada son kez Fransa ile ilgili bir şey söyleyeyim. Zidane geliyor. Fransa'nın çok anormal maçlarını izleyebiliriz. 9-2, 8-4. Yani çünkü o Deschamps gibi işin savunma tarafına çok, evet, kafa yormayacak. O eldeki ofansı nasıl daha da... Evet,
0: çift altı bilmem ne falan hikayesi bitebilir, biter Fransa'da.
1: Ve acayip top tüfek saldıran ve o zaman da can yakan yani. Hani bir garip bir...
0: Zidane'ı da şöyle seviyor oyuncular. Hani çok serbesti veriyor herhalde anladığım kadarıyla. Çünkü şey görüyorsun zaten. Herkes önde. Bek bile ceza sahası içinde bastırıyor.
1: Kesin, bence de öyle.
0: Keyif aldıkları için o yüzden seviyorlar Zidane'ı.
1: Bir de idol. Yani hem iyi bir teknik adam hem idol.
0: Ya çok klas bir adam.
1: Zico mesela iyi idol ama iyi bir teknik adam değildi. Ama yaptı teknik direktörlük şimdi. Didier Deschamps. Bir idol birileri. Şimdi dünya kupası. Ya böyle baktığında futbolcuken araya bunda dünya kupası var diyor futbolcuken. Evet. Hocayken de var diyor.
0: Ben bundan daha iyiyim hissiyatı olmuyor
1: sende. Olmaz ki. O da demiş zaten. Ben demiş şeyimi hiç anlatmıyorum oyuncularıma. Bizim takımımız şöyle de biz oyuncuyken böyle. Niye? Baskı altı. Kendi hikayelerini yazsınlar istiyorum demiş. Ya biz çok yazdık güzel bir hikaye ki o Fransa milli takımı da yani izleyenler bilir. Mükemmel bir takımdı.
0: Valla o Fransa milli takımından herhangi bir adamı alıp da beni üst seviyeye çıkarsın diye alsam patlayabilir. Doğru. Ama herkes bir arada inanılmaz bir takım oluşturmuş.
1: Zidane önderliğinde daha Fransa'ydı.
0: Barthez dünyanın en iyi kalecisi seçilip duruyordu mesela. Dünyanın en iyi kalecisi falan değildi.
1: İlk 30'a falan yazmam izlediklerim içinde. Yağlı el diye bıraktı zaten ya futbolu. Daha Fransız bir takımdı ama.
0: Evet.
1: Daha Fransız.
0: Ama müthiş bir savunması falan vardı Fransa'da.
1: Tabii.
0: Kulüp gündemlerine geçelim.
1: Geçelim.
0: Şimdi notlarımız arasında Fenerbahçe'de Dünya Kupası'nda devam edenler. Semedo, Amrabat, Ederson, Kante. Tabii Ederson burada biraz daha geri planda kalan.
1: Kante de geri planda.
0: Kante.
1: Aslında Semedo oynuyor bir tek.
0: Kante'nin geri planda olması çok normal. Çünkü dünya tarihinin en iyi
1: sakatlandı biliyorsun
0: takımlarından bir tanesi.
1: Bir de sakatlandı, diz sakatlığı ciddiyetini falan da hiç, evet, yazmadılar, bilmiyoruz.
0: Hiç ondan bahseden yok.
1: Evet, yok. Yani bilmiyoruz. Çok.
0: Semedo rotasyonda öyle ya da böyle bir şekilde
1: giriyor,
0: forma giyiyor. Amrabat'ta zaten milli takım, Fas milli takımı deyince gözümün önüne böyle Amrabat
1: Amrabatlar
0: geliyor.
1: Yani. Amrabatlar.
0: Amrabatlar. Amrabatlar hatta, doğru. Galatasaray'da Davinson Sanchez kaldı sadece. Zaten yoluna o, devam eden.
1: Yani Ederson'la ikisi daha kalırlar. Kante, evet, zaten sonuna kadar orada.
0: Daha ileri turları görecekler.
1: Kante'nin diz gelene kadar iyileşebilir yani. Süre
0: Fenerbahçe kolay elenmeyecek Dünya Kupası'ndan gibi duruyor.
1: Öyle ama gözüküyor.
0: Ya mutlaka en azından bir ya da iki kişiyi oralara sokuşturur.
1: Ben Kante'nin diyorum son gün. Hatta bir de Arthur Triumph yapar Dünya Kupası'yla oradan sonra.
0: Fenerbahçe'ye Arthur girmişken o zaman Fenerbahçe üzerinden devam edelim. Fenerbahçe'nin gündeminde var olan isimler var. Mehmet abinin de bir haberi var. Fenerbahçe haftaya 3 oyuncuyu açıklayacak demiş. Bu 3 oyuncuyla alakalı hani isim sormuyorum ama profil, bölge, mevki.
1: İsim Mehmet abi de bilmiyor ki. İsmi şu anda Fenerbahçe'de kimse bilmiyor Aziz Yıldırım dışında. Bak çok eli büyütüyorum. Evet, belli isimler biz de söyledik. Mesela sevgili Levent Ümit Erol. Bu arada kendisiyle de konuştuk, bir yanlış anlaşma vardı aramızda, giderdik. Selam olsun Levent'e de. Diyor ki yani Oliver Watkins. Dedim ki ilk Levent yaptı Oliver Watkins haberi. Oliver Watkins Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden bir tanesi. Dün bir kez daha teyit ettirdim. Levent'e inanmadığım için değil artık. Diyorlar ya bu gazetecilik teyit. Dün bir kez daha teyit ettirdim. Var ama şu anda bitmiş. Bitmeye yakın bir durum yok. Çünkü adam Dünya Kupası'nda. Jirasi işte dün birileri diyor ki zaten Fenerbahçe'nin hiç gündeminde değildi. Ama var. Ama Fenerbahçe ters köşe bir santrafor getirirse hiç şaşırmam Hikmet. Yani Tadiç transferini hatırlar mısın? Gece 1.30'da uçakta. Aa Tadiç Beşiktaş'a geliyordu ya bu hani derken.
0: Beşiktaş ne zaman açıklayacak diye beklerken Fenerbahçe aldı.
1: Hiç adı geçmedi. T geçmedi. Ya ben böyle buradan herkes Vlahovic'e yormasın bunu ya. Aynısı mı olacak? Hayır, onu demek istemiyorum. Şunu demek istiyorum. Yani hiç adı geçmeyen ya da çok böyle kenarlarda köşelerde adı geçen birisi de bir anda gelebilir. Atıyorum ya. Brian Brobbey Fenerbahçe'de. Uydurdum şu anda kafamdan. Hani hiç adı geçmiyor ya şu anda. İyi santrafor. Bu olabilir.
0: Brobbey çok iyi fikir olabilir.
1: Geçen Ocak'ta başının etini yedik yöneticilerin de. Yediğimizde kaldık. Ama 3 oyuncu. Yani Mehmet abiye şöyle katılayım. Ben önümüzdeki hafta mıdır bilmiyorum. Ama Fenerbahçe, Liler, ben dün Aziz Başkan'ın da olduğu bir meclisten biraz haber alma imkanı buldum. Ya dedim ki sor sor Allah aşkına sor rica ediyorum, benim öyle bir bağlantım yok. Başkan şunu demiş, Fenerbahçeler rahat etsin, transferler gelecek. Biz böyle yazılanlara, çizilenlere, söylenenlere inanmayın. Yani para yok, pul yok, yapmayacaklar, zaman geçiriyorlar falan. Hayır. Dediği gibi Mehmet Aslan'ın 3 tane transfer muhtemelen Gornik Zarbize maçından önce imzalamış olacak Fenerbahçe'de.
0: Oo, çok iyi haber.
1: Yani ben Mehmet abiminkine bir pekiştireyim. Ama gün söyleyemem. Hani önümüzdeki hafta olmaz. Şimdi ben önümüzdeki hafta derim. Cuma değil de öbür pazartesi imzalar. Ona bir şey diyemem. Ama yani başkanın mesajını tekrar söylüyorum taraftara. Kimse endişeye kapılmasın, umutsuzluğa kapılmasın. Bizim planlamamızda bir aksama yok.
0: Fenerbahçe olmamış bir Ceko önereyim mi abi?
1: Olmamış. Baby Ceko.
0: Evet.
1: Demirović mi?
0: Vipotnik.
1: Her şeydeki, bir alt ligdeki, Champions League'deki.
0: Evet, Swansea'da oynuyor.
1: Onu geçen sene bizim Erdal Vahit de çok...

0: söyledi?
1: İşte ben mesela yani Sidiki Şerif var Fenerbahçe'de ama Sidiki Şerif kontenjanının Vipotnik'e ayırmasının
0: kaç doğumlu?
1: Daha mantıklı olacağını. 24 yaşında.
0: Yırtıyoruz yani orada.
1: Bir kere oyuncu bence çok iyi bir bitirici. Bu en önemli silahlarının evet, başında geliyor. Ve Fenerbahçe'de uzun yıllardır var olmayan bir şey. Santrfor'u sakin değil Fenerbahçe'nin hiç. Çok sakin bir oyuncu. Panik yapmayan, skor anında duygusal olarak dalgalanmayan. O son vuruşu öndeyken de, berabereyken de, geriyken de aynı şekilde yapabilen özel bir profil. Çok sakin. Temas aldığında da Ceko vardı ya, alır sırtına rakibi. Hı hı. Teması alır ama topa tesir etmez o temas. Tam o tip bir oyuncu. Link up dedikleri bağlantı oyunu. Fenerbahçe taraftarı her önüne geleni ya bunun bağlantı oyunu yok falan diyor ya.
0: Ya belki dediğin gibi yani Şerif'ten çıkarsa Fenerbahçe belki. Çünkü şimdi Fenerbahçe'de öyle bir beklenti var ki Vedat var. Şimdi Vedat'ın bir üst modeli.
1: Evet. Bu oyuncu Fenerbahçe'nin oynamak istediği oyuna bence çok uygun bir profil.
0: Tek sorun ne olur biliyor musun? İsmail Hocam genç oyuncu sevmez. Ya gerçekten 3 döneminde de genç oyuncu sevmez. Arda Güler ise çok düşünmedi yani.
1: Ya tabii anlatayım.
0: Ferdi'yi ayıralım bir kenara. Ferdi'yi oynattı belki. Ferdi'yi bugün Ferdi olmasındaki %50-50 bence Vitor Pereira ile ikisi etkenlerden bir tanesi. Tabii İsmail Hoca ile müthiş bir sezon geçirdi. Belki %51 İsmail Hoca. Hani onun için böyle İsmail Hoca'nın çok dokunduğu genç oyuncu yoktur. İsmail Hoca biraz daha 25 plus. Biraz daha artık oyunu bilen ama mesela Vipotnik dediğim gibi kulağımda çok olan bir isim. Neden
1: hiç kimsenin düşünmemesini çok garip. Bir de pelesenk olmuş bir ezber var ya. Ya dünya futbolunda santrfor yok. Ya elit takımlara yok.
0: Sana var.
1: Sana var yani. Sana var. Sen şey değilsin ki Manchester City değilsin, Real Madrid değilsin. Sana bir dünya
0: ya
1: var.
0: Ya şöyle diyeyim. Mesela geçen dün bir haber okudum abi. Bir takım Aubameyang'a 1,5 milyon euro. Abi Aubameyang mı kalmış ya? Git bunu al bari de. Bir şey görelim yani.
1: Bu saatten sonra Aubameyang'dan sportif direktör olur abi.
0: Ya bence de olur yani. Hani anladın mı abi? Hala aynı. Senin dediğin var ya o. Basma kalıp isimler, aynı ezberler abi. Ya futbolu bırakmasın. Edin Dzeko yazacaklar ya. Ya inan bana bak ya. Bu sene bırakmasın. Schalke'ye devam etsin. Edin Dzeko bak Ocak'ta gör.
1: Bir de abi naçizane Fenerbahçe taraftarına tavsiyem. Her oyuncunun kendine özgü özellikleri vardır. Ya Dzeko'da var olan o topla ilk temas, rakiple topun arasına girme, kalçayla rakibi durdurup söndürme, bağlantı yapma hikayesi ya gerçekten elit santrfor özelliği.
0: Abi dünyada kaç tane Dzeko kariyerinin oyuncu var?
1: Bu adam yani. Bu adam bunu yapabiliyor diye herkesten bunu beklemek gerçekten yani çok haksızlık.
0: Ya. Abi bir de her oyuncunun kendi değeri var. Sen böyle yapınca Dzeko'ya bak bunu en son nerede yaptılar? Arda Güler konusunda. Bir sürü genç oyuncu dediler ki bu Arda'dan daha yetenekli. Yeni Arda Güler geliyor. Abi niye biz sürekli birine benzetiyoruz? Ya yeni Ahmet geliyor olsun. Yeni Mehmet geliyor olsun. Abi niye mesela biz birisinin kopya koyun gibi kopyasını yapmaya çalışıyoruz? Santfor'da dediğin gibi abi Dzeko'nun aynı. Ya yok Dzeko bir tane var dünyada. Öyle bir tane daha olsaydı Bosna bulurdu. Gel Demir Oviç'e. Ya
1: Dzeko'nun yaptığı işleri Dzeko kadar ve daha üzeri yapan bir tane adam var Harry Kane. Ya onların altında bulabileceğin herhangi bir adamda bu komple paket özellik yok.
0: Abi sen de Dzeko'yu, o Dzeko'yu işte 38'de getirdin. Daha önce zaten indiremezsin ya.
1: Abi 29 yaşında nasıl
0: getirdin? Osimhen garip bir olay ya. La Fontaine masalı gibi bir şey yani. İnanılmayacak kadar gerçekleşmesi zor bir olay. Ben hala inanmıyorum.
1: Abi Osimhen bildiğin sitcom esprisi gibi. Yani adam işte kokonat paylaşımı. Arkasından Osimhen'in buna tepki göstermesi. Napoli'nin o adminle alakalı aksiyon almaması.
0: Ben sana el bir büyüteyim mi? Saadettin Saran seçimden çekilmesi. Saadettin Saran seçilseydi hoca adayının Conte olması. Conte gelseydi belki orada Osimhen'in ayrılmayacak olması.
1: Ya, evet.
0: Bir sürü şey birleşti ama ben hala diyorum. Ben hala Osimhen kariyerinin
1: bir tane Türkiye'de daha böyle bir
0: takımda
1: var. Yaşanmaz.
0: Türkiye'de bir takımda. Bizde olsaydı aynısını derdim. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzon'da. Türkiye'de futbol oynaması akla yatkın değil abi. Akla uygun da değil.
1: Abi tabii.
0: Ama yapanlara da helal olsun kardeşim. Akıl etmişler. Yapamayanlar şu anda zaten kongre kaybettiler ya yapamadıkları için öyle düşünün işte.
1: Evet.
0: Yani bir tarafta da başka bir hikaye yazılıyor. Ya dün bir arkadaşımla konuştum. Şimdi sayıyoruz abi dünyadaki en iyi 9'lar. Harry Kane orada. Haaland orada. Abi 3'te de Osimhen yazarsın. Orada değil işte. Yani Nijerya orada olsaydı şunu demek istiyorum. Bambaşka bir turnuva izleyebilirdik.
1: Tabii tabii. Yani bir de
0: Lukman'la hani, Mukman'la.
1: Elit takımların santrfor yoksunluğu çektiği şu periyotta. Şu turnuvada Nijerya artı Osimhen. Ya Lukman'ın da mesela ben Atletico Madrid'de neden gözde olmadığını da anlayamadım. Daha ne yapması lazım?
0: Abi orada Simeone hocam beklentileri farklı. Ya bu arada şunu yanlış anlamasın kimse yani. Mbappe klasik 9 değil benim için.
1: Abi evet o.
0: Mbappe benim için başka bir şey. Ha bana dersen ki hangisini alırsın? 4'ü geldi dön. Mbappe'yi alırım. Onu da söyleyeyim yani. Hani takımım var. Bir takımı bir oyuncu alacağım. Bir oyuncu alacağım. Bir santrfor olacağım diye bir oyuncu Mbappe'yi alırım. Sol öne koyarım. santrfora koyarım. Çok sıkışırsam forvet arkası koyarım.
1: Santa 9.
0: Yani her şeyi yaptırırım ona.
1: Defans arkası, koşu,
0: çok acayip.
1: Sprint, dripling her şey var.
0: Fenomen Ronaldo demiş ya, kendime görüyorum onda diye.
1: Gerçekten öyle diyecektim, olabilir.
0: Baba sen de kendini çok küçük görüyorsun. Yani tamam belli özellikleriniz var da.
1: Ama Ronaldo başka bir olaydı. Yani
0: Sen Mbappe'nin arada sırada yaptığı o dar alandan çıkıp yaptığı vuruş, sen onu çok böyle rutin bir hareket gibi yapıyordun yani alıp.
1: Abi bir de Ronaldo'nun oynadığı dönemde, şimdi hani böyle dede muhabbeti yapacaklar bize bunu konuştuğumuz desin için ama Serie A'da bildiğin şeydir, tekme tokat oynanıyordu oyun. Yani Materazzi'nin herhangi bir hareketinin kafa yardığı, işte diz çapraz bağlarını falan kopardı.
0: Bir de o işte Catenaccio dönemi, o sert savunmaların da kapalı savunmaların olduğu.
1: Tekme tokat oynanan oyunda yaptı bunların hepsini.
0: Buradan da genç oyunculara bak, çok güzel bir şey hatırlattım. Menajerlerinize şöyle bakın abi. O fenomen Ronaldo'ya doğru menajeri varmış. Onu Hollanda'dan direkt İtalya'ya götürmedi. İspanya'ya götürdü. At rahat yere. Atsın dedi burada, açsın bir gazı rahat rahat. Barcelona. Sonra İtalya. Daha
1: İtalya
0: sert.
1: Zaten hayatını bitirdi adam.
0: Çünkü yani. Kafadan İtalya'ya gitse direkt sakatlanırdı.
1: Tabii.
0: Anladın mı? Bu işler menajerlik sadece bir telefon, bir laptop değil yani. Birazcık menajerlerinizle konuşurken. Hani abi ben aslında çok da sert oyuncu değilim. Ben bu takıma gitmesem mi diyebilin.
1: Bartu Marsilya'ya gidiş periyodunda Bartu'yla direkt etkileşimi olan sürekli görüşen bir arkadaşım vardı. Bana dedi ki Bartu dedi götürüyoruz dedi. İşte Fransa'ya gidiyor falan. Abi dedim ya bir kere Fransa baştan yanlış. Marsilya daha da yanlış.
0: Tabii en baskılı kulüp.
1: Yani Marsilya bir kere fiziksel olarak sürekli pik olman lazım. Tribün devamlı sahanın içinde.
0: En baskılı. Fransa'dan bak Paris Saint-Germain en baskılı kulübü, camiası baskı yapan.
1: Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain mesela sahiplilik döneminden önce de mesela rahat bir kulüptü.
0: Rahat, hep rahat.
1: Marsilya'yı neye benzetiriz? Napoli'ye benzetebiliriz mesela. Tabii. Sürekli baskı var orada. Ve gitti Bartu orada mesela. Dördüncü lige kiralandı.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
4: Fenerbahçe'nin bu cezası bugün bu noktadaysa burada en az sorumlu Aziz Yıldırım'dır kardeşim. Kimse kusura bakmasın.
2: Futbol Federasyonu yabancı sınırını neden değiştirmedi?
5: 15 milyon euro bandında bir bonservis beklentisi bulunuyor. Fenerbahçe yönetimi de bunu vermeyi düşünmüyor.
6: Ben Fenerbahçe'yi tanıyorum çünkü. Hakan Bey de iyi Fenerli. Ama şu anda Greenwood özelinde ne böyle bir talep var ne de Hakan Bey'in böyle bir yaklaşımı var.
2: Dici Futbol'dan herkese selamlar. Kolaj Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Kolaja başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Ve başlıklar şu şekilde. UEFA'dan gelen cezanın sorumlusu kim? Yıldırım'ın transfer planı ne? Safi Greenwood için ne dedi? Yabancı sınırı neden değişmedi ve kolaj başlıyor. Fenerbahçe'ye UEFA'dan gelen ceza yetki maddeleri yüzünden mi geldi? İrfan 25 açıkladı.
7: 11, 12, 13. maddeleri kulüp yetkileri de söylediği gibi eğer geçseydi de bu ceza gelecekti diye ifade ediyor. Çünkü UEFA sadece futbol giderlerine, kadro harcamalarına bakıyor ve Fenerbahçe'nin de o zamanki kadro harcaması gelirlerinden daha fazlaydı. Gelirin %70'ini kullanabiliyordun gelirlerin. Sen %84'ünü kullandın. O bu yüzden ceza aldın. Gayrimenkul gelirleri gelecek, o yüzden de ceza almayacak söylemi pek doğru değil. Çünkü UEFA burada toplam gelir şeyine bakmıyor. Tamamen futbol gelirlerine ve giderlerine bakıyor. Dolayısıyla burada gayrimenkulden elde edeceğin gelirler pek bunu etkilemiyor. Zaten sen burada gelir gider dengesinin bozulduğu net bir şekilde ortada. Bunu nasıl artırabilirsin? Futbol gelir sponsorluk gelirleriyle, futbolcu satış gelirleriyle bunu artırabilirsin. Yeni sponsorluk gelirleriyle artırabilirsin. Benim aldığım bilgiler de bu yönde. Yani gayrimenkul gelirlerinin bunu etkileme gibi bir durumu söz konusu değil. Bu gelirlere şu ekleniyor. Yani bu neden cezada? Futbol operasyonunda kazandığın para, kazanılan para, bonuslar, ödenen maaşlar, ödenen bonservisler ekleniyor. Dolayısıyla buradaki süreç tamamen bu şekilde yürütüldüğünü ifade edebilir.
2: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetiminin transferdeki planı ne? Aydın Cingöz anlattı.
4: Aziz Yıldırım ve yönetimi transfer konusunda bence çok önemli yol aldılar. Hatta 3 oyuncuyla da anlaşma noktasına geldiklerine dair bilgiler var. Net olarak evet biz bu işi bitirdik noktasında Fenerbahçe yönetimi üzerinden evet biz bu iş tamamlandı, transferi tamamladık gibi bir detay verilmiyor ama transferde çok önemli bir yol kat ettiler. Ve fakat burada şöyle bir problem var. Bunu Fenerbahçe yönetimi, başkanı da zaman zaman toplantılarda dile getiriyor diye biliyorum. Şimdi mevcut yabancı kuralı nedeniyle Fenerbahçe'nin bu operasyonu yaparken koruması gereken bir tarafı var. Kendi ekonomisi. Çünkü yabancı kuralı nedeniyle Fenerbahçe mevcut transferlerini en azından şu dönemde pat pat pat açıkladığı anda göndermek istediği oyuncular konusunda

0: konusunda onların eline çeşitli kozlar verecek. Ama şunun altını tekrar çizeyim. Özellikle seçim döneminde Fenerbahçe'nin hızlıca transferlerini tamamlayacağı sözleri bir baskı unsuru olarak ve kamuoyunda önemli bir etki olarak karşımıza çıkıyor. Yani madem bunlar söylendi, neden bugüne kadar bu transferler gerçekleşmedi diye. Ama ben Fenerbahçe'nin transferde önemli bir yol aldığını söyleyebilirim. Yani alternatifli şekilde gidilen transferler var. Bu arada Greenwood konusunda da en azından bu konuda son durum nedir diye çok merak eden olduğunu biliyorum. Greenwood konusunda oyuncunun yüksek bonservis bedeli nedeniyle sürecin devam ettiğini, hani bitti mi, iş kapandı mı, yoksa Fenerbahçe ile devam ediyor noktasında konu ortada. Fenerbahçe bu işi zorluyor ama olur mu olmaz mı onu yakın zamanda göreceğiz. Çünkü Marsilya tarafında özellikle bonservis konusundaki direttiği rakamın aşağıya çekmemesi bu transferdeki en büyük problem olarak kaynaklar aktarıyor. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim, tekrar ediyorum. Fenerbahçe'de eleştiri çok normal. Transferler henüz gerçekleşmedi. Özellikle mevcut yabancı kuralı ve takımdan gönderilmek istenen oyuncularla ilgili bu kural değişmezse yönetimin bu operasyonu yapması biraz daha zaman alacak açıkçası.
1: Ahmet Konanç Hakan Safi ile görüştü. Peki Safi Greenwood transferiyle ilgili ne dedi? İşte cevabı.
2: Bilgi olarak, süreç olarak edindiği, atıyorum Greenwood'daki tecrübe olarak destek verir. Ben kendisiyle görüştüm biliyorsun zaten, bunu konuştuk da. Orada ben şu mesajı aldım kendisinden. Diyor ki zaten böyle bir talep gelmez. Talep gelmedikçe de hani benim bir şey yapmama gerek yok. Ben zaten maddi olarak gereken desteği veriyorum. Ama Greenwood üzerine spesifik olarak zaten böyle bir şey istenmez. İstenmedi. İsteneceğini zannetmiyorum. Kendileri zaten yapacaklar. Gerekeni şeklinde bir yaklaşımda bulundu bana. Böyle bir Greenwood üzerinde bir maddi destek beklemiyorum. Hatta kendisi beni aradığında ben zaten kulübe gerekli desteği veriyorum. Hani Kerem olayında halen ödüyorum. Sponsorluklarım oldu, olacak, oluyor falan gibi konuştu. Böyle özel bir şey beklemiyorum yani. Ama yarın mesela Aziz Bey bir iki kere çağrı yaptı Hakan Bey. Yarın bir daha bir çağrı yapar.
3: Seçimden
2: ortam yumuşar.
3: Bol bol çağrı.
2: Tabii.
3: Yaptı.
2: Ortam yumuşar. Bir sponsorluk daha sokar Hakan Safi içeri. Bir oyuncuya daha faydalı olur. Bunlar olması ihtimali olan şeyler ha. Ben Fenerbahçe'yi tanıyorum çünkü. Hakan Bey de iyi Fenerli. Ama şu anda Greenwood özelinde ne böyle bir talep var ne de Hakan Bey'in böyle bir yaklaşımı var.
3: Sanki o seçim atmosferinin biraz daha soğuması
2: bravo
3: lazım.
2: Tabii.
3: Değil mi?
2: Çünkü
3: arada
2: benim
3: bir bağlantı
2: duydum,
3: kurulması lazım.
2: Hakan Bey bayağı bir hevesliymiş ve inanmış kazanacağına. Bir hevesi kırılmış. Bu soğuyacak. Şimdi bir iki maç başlayacak. Hakan Bey locaya gelecek. Maçları izleyecek. Sevinecek. Bevinecek. Belki Aziz Bey orada bir çağrı daha yapacak.
3: Orada bir otoparkta denk gelecek.
2: Denk gelecek falan. İkisi de iyi güzel Fenerbahçeli insanlar. Süreç başka bir yere gidebilir.
3: İnşallah yani. Olabilir yani. Çok önemli.
2: Önemli olan Fenerbahçe.
1: Futbol Federasyonu yabancı sınırını neden değiştirmedi? 10+4 ısrarının altında ne var? Aydın Cingöz açıkladı.
0: Bu konuda birincisi Futbol Federasyonu bir açıklama yaptı. Dedi ki biz herhangi bir şekilde bu kuralla ilgili değişikliğe gitmeyeceğiz dedi. Aslında bütün bu tartışmaları da kapatmak için yaptı. Ben federasyon tarafına sordum. Çünkü Dünya Kupası'ndan hemen sonra görüştüğümde özellikle Kulüpler Birliği'nin de bu konudaki ortak kanaatinin değişim noktası olması federasyonu da elini kuvvetlendiren meselelerden bir tanesiydi. Yani tamam kardeşim biz bu kararı aldık ama Kulüpler Birliği'nden ortak şekilde evet böyle bir değişime gidilmeli diye bir karar gelirse eğer Futbol Federasyonu bu değişimi yapacaktı. En azından benim edindiğim bilgi ve sorduğum zaman yani Kulüpler Birliği bunu istiyorsa elbet yaparız noktasındaydı. Federasyonun son açıklaması da benim için sürpriz oldu. Çünkü bu değişim 12-2 olacak şekilde olabilir diye düşünürken, bu konuda bir karar gelir diye düşünürken tam tersi bir kararın geldiğini söyleyeyim. Karar hayır biz bunu değişmeyeceğiz oldu. Ben tekrar federasyon tarafına sordum, şunu söylüyorlar. Birincisi Kulüpler Birliği'nden ortak bir mutabakat gelmiyor. 5 kulüp bu mevcut kararın aynı şekilde devam etmesini istiyor. Yani 10+4. 10 tanesi yaş sınırı olmayan futbolcular, 4 tanesi 23 yaş ve altı noktasında olsun konusunda daha önce federasyonun aldığı kararı destekledikleri için iş kilitlenmiş durumda. Federasyon tarafı da şöyle diyor. Şimdi biz bütün kulüplerin ortak mutabakatı olmadan bu kararı almayız alamayız. Bu sefer şöyle denecek. A Fenerbahçe'yi koruyorlar. A Galatasaray'ı koruyorlar. Onlar istiyor federasyonda yapıyor gibi yorumlarında yapılmasını istemiyorlar. Ve son olarak şunun altını çizeyim. Federasyonun tavrı şu. Eğer Kulüpler Birliği tekrar bir araya gelir bu konuda. Diğer bu 5 kulüpte evet ya bizim açımızdan da böyle düşündük ama biz bu fikirden geri adım atıyoruz. 18 kulüpte 12+2 olsun. Yani 2 tane genç oyuncu 23 yaş altı oyuncu olsun konusunda ortak bir mutabakata varıp bunu federasyona bildirirlerse federasyon bu kuralı değişir. Diğer yandan Galatasaray ve Fenerbahçe mutlaka bu konuda daha baskın davranacaklardır, gündem yaratacaklardır. Çünkü iki kulübün de bu kural nedeniyle yaş sınırı olmayan oyuncu alma konusunda ellerinin çok sıkıntıda olduğunu, bu kural değişmezse özellikle yine transfer yapacaklarını ama kulüplerden çıkacak paranın, kasadan çıkacak paranın daha çok olacağını söyleyebilirim. O yüzden iki kulüp de bu konuyu birkaç gün içerisinde daha sıkı şekilde gündeme getirecektir. Fenerbahçe de zaten ilk kurşunu attı. Kardeşim böyle saçmalık mı olur? Biz kimin milli takımına oyuncu yetiştiriyoruz ki özellikle ben

0: zılırımında yabancı kuralı konusunda böyle kural olmaz. Madem yabancı varsa tamamını serbest bıraksınlar diye bir görüşü olduğunu söyleyebilirim.
1: Fenerbahçe yönetiminin ve İsmail Kartal'ın forvet transferiyle alakalı düşüncesi ne? Bunu İrfan 25'e sorduk.
2: Futbol planlaması çok önceden forvetle ilgili çalışmalar yapılıyordu. Biliyorsun Vedat Muriç transferi Sayın İsmail Kartal gelmeden daha önceden belirlemiş. Sayın Aziz Yıldırım'ın seçim sürecinde her konuda anlaşmaya vardı. Hem kulübüyle hem kendisiyle prensipte anlaşmıştı.

0: kapmak için Borussia Dortmund'la pazarlıklarını sürdürüyorlar. Halen Cirasi Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan bir isim ve Fenerbahçe'nin oyuncuyu kadroya kapmak için hem kulübü de hem de kendisiyle görüşmelerini sürdürüyor. Borussia Dortmund en son 35 milyon euro seviyelerine kadar inmişti. Fenerbahçe daha uygun maliyetle oyuncuyu kadroya kapmak istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal da göreve geldikten sonra hangi mevkilere transfer istedi, hangi özellikle oyuncular istediğini Sayın Uğur Çetin'le görüştü ve o istediği profildeki oyuncuların isimlerini de verdi. Daha hareketli, zaman zaman kanatlarda forma giyebilen, kanat forvet olarak görev yapabilen Vedat Muriç'le de ikili oynatabileceği bir isim istemişti. Bu isim de Watkins de aslında bu profile uyan İsmail Kartal'ın da, teknik direktörü İsmail Kartal'ın da özellikle Watkins ismini önde tuttuğunu ifade edebilirim. Tabi Watkins'te de yüksek bir bonservis bedeli isteği var. Oyuncu Dünya Kupası sonrası kararını vereceğini, gelen teklifleri değerlendireceğini söylüyor. Aston Villa'nın da yaklaşık yine 35-40 milyon euro bandında bir isteği bulunuyor. Forvet olarak ön plana çıkan iki isim var. Cirasi ve Watkins. İki isimden bir tanesini Fenerbahçe kadroya katacak. Eğer yabancı sınırı olmasaydı, 16-4 kuralı, yani kuralda değişiklik olsaydı, Fenerbahçe Şomurodov ismini de gündemine almıştı. Şomurodov ismini hani birinci forvet olarak değil, yani Şomurodov da yine farklı mevkilerde oynayan, zaman zaman 10 numarada oynayan, kanatlarda da oynayabilen bir isim. Yabancı sınırı dediğim gibi değişmiş olsaydı, Fenerbahçe Şomurodov'u da üçüncü forvet olarak değerlendirebileceği bir isim olarak görüyordu. Hatta yerli forvet adayları arasında yine Başakşehir'den Bertu Yıldırım ismi gündemde, ama Başakşehir'in de Bertu için 15 milyon euro bandında bir bonservis beklentisi bulunuyor. Fenerbahçe yönetimi de bunu vermeyi düşünmüyor. Yani bunu çok yüksek olarak görüyor. Ama ilerleyen süreçte yine pazarlıklar olur. Yerli forvet olarak adaylar arasında da Bertu isminin ön planda olduğunu ifade edebilirim.
1: Şimdi konuşulan rakamlara baktığımızda Girassi ve Watkins'in fiyatları aynı gibi duruyor.
0: 35-40 milyon euro bandında. Burada hani hocaya bırakılırsa, ben hocanın teknik direktörü İsmail Kartal'ın biraz daha Watkins'i istediği, dediğim gibi daha hareketli, yani kanatlarda da oynayabilen, Vedat Muriç'le de birlikte oynatabileceği bir isim istediği yönünde.
1: Sence hocaya mı bırakılır? Aziz Yıldırım mı karar verir?
0: Bence hocayla birlikte karar verilir. Yani sadece Aziz Yıldırım değil. Çünkü Sayın Aziz Yıldırım Topuk Yaylası'na gittiği zaman takımla bir toplantı yapmıştı oyuncularla. Daha sonra da Sayın Oğuz Çetin ve İsmail Kartal'la bir toplantı gerçekleştirdi. Tabii o görüşmede de hem takım planlaması hakkında, takımın durumu hakkında, takım planlaması hakkında, transfer görüşmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Hocanın kararı da mutlaka etkili olur. Çünkü teknik direktörü İsmail Kartal, sonuçta teknik direktörlüğe getirmişsin. Hocanın da kendi oyun anlayışına uygun ve orada ondan daha fazla hani forvet anlamında kendi oyun sisteminde en iyi maksimum verimi alacağı isimle çalışması daha doğru olur.
2: Fenerbahçe Aziz Yıldırım yüzünden ceza aldı propagandasının altında ne yatıyor? Bunu Aydın Cingöz yorumladı.
3: İşte bu büyük bir haksızlık olur Aziz Yıldırım'a. Genel kurula çağrı yaptı. Dedi ki bu 12-13. Maddeleri iyice irdelenmeli. O da neydi? Fenerbahçe gayrimenkullerinin satışı ile ilgili bir meseleydi. Bunu biraz daha geniş almak isterim ama şunu söyleyeyim. Şimdi bu taraf Aziz Yıldırım eğer ya o gün kongrede, Saadettin Saran'ın seçildiği kongrede sen bu çağrıyı yapmasaydın o maddeler geçecekti ve Fenerbahçe'de UEFA'ya doğru zamanda doğru tarihte gelirleriyle ilgili raporu sunacaktı. Ancak bu madde onaylanmayınca Saadettin Saran seçildikten sonra bir yetki kongresi de aldı. 1,5 ay sonra hem Ataşehir hem Kayışlıhan'daki arazinin işte satışıyla ilgili genel kuruldan onay aldıktan sonra Fenerbahçe normalde 2 ay önce yapacağı ve UEFA'ya bildireceği bu operasyonu 2 ay sonra bildirmek zorunda kaldı. O takvim içerisinde gelirleri UEFA'ya bildiremediği için de Fenerbahçe limit aşımından ötürü ceza aldı. Burada da şimdi Aziz Yıldırım o gün öyle dedi. O yüzden genel kurul böyle oy verdi. Bunun suçlusu Aziz Yıldırım diyebilirler mi? Diyebilirler. Ali Koç bunu söyleyebilir. Zaman zaman da bunu söylüyor. Ama o gün Saadettin Saran 12 bin tane oy veren kişi vardı. Ali Koç oradan bağırdı, çağırdı. Daha doğrusu seslendi. Yapmayın dedi. Bu sizin aleyhinize de olacak. Saadettin Saran'a oy verenler el kaldırdılar. O gün Aziz Yıldırım'a mı oy verdi yani onlar? Dolayısıyla Aziz Yıldırım'ın burada bir rolü var mıdır? Aziz Yıldırım kardeşim bu gayrimenkullerle ilgili meselede Fenerbahçe konuyu iyi irdelemeli dedi. Şimdi ben baktığım zaman şunu da görüyorum. Fenerbahçe'de Saadettin Saran döneminde bu gayrimenkullerden gelen büyük kaynaklar harcandı. Şu an para yok deniyor ya. Kulüpte sıkıntı var deniyor ya. Nedeni Saadettin Saran döneminde yapılan 200 milyon euroluk harcama. Ve bunu da doğruluyorlar. Yani Saadettin Saran'ın 6 aylık döneminde Fenerbahçe tarihinin en büyük harcaması yapıldı. Elde ne var? Nerede çıksın Saadettin Saran da konuşsun. Desen ki kardeşim böyle yaptık böyle yaptık. Savunacakları bir durum yok. Dolayısıyla burada sadece Aziz Yıldırım'ı sorumlu görmek muhalefetten başka bir şey değildir. Ve vicdansızca bir tavırdır. Verseydi Aziz Yıldırım bu böyle bir fikri var. Kardeşim burada yetki verilmesin. Bu Fenerbahçe'nin gayrimenkulleriyle ilgili çeşitli kaygılarım var deme hakkına sahip midir? Hakkına sahiptir. Onun çağrısı yüzünden genel kurulda oy vermeyen var mıdır? Vardır. Saadettin Saran da çıksaydı deseydi ki kardeşim bunu yaparsak eğer biz böyle problem yaşayacağız. Ben burada sesleniyorum. 12 bin insan bu kurul geçsin diye, bu onay geçsin diye oy versin diyebilirdi. O yüzden şu anda bu işi öyle oldu. Aziz Yıldırım o gün söyledi. iş bu noktaya geldi diye

0: söylemek muhalefetten başka bir şey değildir. Aziz Yıldırım yarın bu arada iki tane büyük transfer patlatır. Bunu söyleyenlerin hepsi hiçbir şey söylemezler. Söylerlerse korkarlar söylemekten. Şimdi biz böyle bir şey söylersek hazır iyi giderken bize millet linç eder diye. Bir de böyle bir durum var yani. Gerçeği ya da duruma göre herkes maalesef yorum yapma peşinde. Böyle bir problem olduğunu düşünüyorum. O günün şartlarında Aziz Yıldırım şey demedi ki kardeşim ben hayır ben böyle bir şey istemiyorum demedi ki. Zaten bu çağrıyı yaptı. Kendisi de bu konuyu açıklayacaktır. Bu meseleyi toptan ele almak ve toptan değerlendirmek lazım. Tekrar başa dönüyoruz. Fenerbahçe o gayrimenkulleri sattı. Evet, o paranın büyük kısmı gitti zaten. Nereye gitti? Saadettin Saran da gitti. İbra edildi. Nereye gitti bu para? Şimdi Fenerbahçe'de para meselesi konuşuluyor. Çünkü bu kaynaklar harcandı. Ve bence Fenerbahçe yönetimi şöyle bir şey de yapacak. Bu arada bir yeni bilgi olarak da aktarayım. Bu gayrimenkullerle ilgili belki de Aziz Yıldırım yönetimi şunu yapacaktır. Kardeşim bundan sonra bu kadar bu gayrimenkuller kolay satılmasın. Bunlar elde ediliyor sonra bizim aleyhimize oluyor. Bunlar Fenerbahçe'nin değerleri çok çabuk harcanıyor diye. Belki de satışla ilgili yani bugün gayrimenkul alanında 25 yıldan önce satılamaz diye bir tüze madde koydurma düşünceleri olduğunda söyleyeyim. Dolayısıyla burada herkes herkesi suçlayabilir ama günün sonunda ortada bir durum var. Fenerbahçe'nin bu cezası bugün bu noktadaysa burada en az sorumlu Aziz Yıldırım'dı kardeşim. Kimse kusura bakmasın. Yani orayı sorumlu tutarak işin içinden kimse bence çıkamaz. Bu ceza geldi. Diğer yandan Ali Koç tarafında şöyle değerlendirmeler olduğunu biliyorum. Evet bu ceza var ama Fenerbahçe gelirlerle ilgili bu muhasebe kayıtlarını doğru zamanda yakında zaten UEFA'ya sunacaktır. Bu devamında bize şunu getirecektir. Fenerbahçe'nin bu mevcut cezasında çeşitli indirimler UEFA tarafından yapılacaktır diye görüşler de var. Bunlar da olacak mı olmayacak mı? Bunu hep birlikte göreceğiz ama Fenerbahçe'de bu konu üzerinden kavganın erken başlığında altını çizmem lazım.
1: Kolajda Fenerbahçe'nin gündemi bu şekildeydi. Bir sonraki kolajda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kim ne dedi?
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Herkese selamlar, sevgiler. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan nasil duyguların takımı. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifler yerindedir umarım diyerek programımızı açalım. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Tabii transferler konuşuluyor. Kulüp takımlarının antrenmanları var. Dünya Kupası var ama bir de bugün TÜİK'in enflasyon açıklaması var. ENAG 1.94 açıklıyor. TÜİK 0.99 daha doğrusu virgül 0.99 olarak açıkladı aylık enflasyon oranını arkadaşlar. Yıllıkta %32.11. TÜİK rakamları bunlar. Yani emekliye %17, memurda %13.5 falan fark alacak gibi duruyor. Adı TÜİK ama sanırım hani Türkiye'nin enflasyonunu falan açıklamıyor. Başındaki T Tacikistan mı Türkmenistan mı anlayamadım. Yani yoksa bize ait rakamlar kesinlikle değil bunlar. Gerçi onların da yıllık %5 falanmış. Baştaki T hangi ülkeye ait? 0212 273 1010'dan soruyorum. Türkiye enflasyon kurumu mu Tacikistan mı yoksa Türkmenistan mı bilemiyorum. Böyle bir bununla girmek istedim. İlginç çünkü yani açıklanabilecek en düşük enflasyon açıklanmış. Yani daha gülüncü ya Ocak'ta memur zammı %4 falan. Hani rakamları bu şekilde gösterirlerse enflasyon farkı bile olmayacak. Yani memur da %4 falan zam alacak. Bu da yaklaşık 3000 liraya falan denk geliyor. Düşünün yani daha Kasım'da her şey %20 %25 zam gelmeye başlamışken işte Ocak'ta diğer zamlar falan her şey %20 daha falan artıyor. İşte Mart Nisan geldiğinde bu artış %35 %40'ları falan görüyor. Zaten bu aylarda falan maaş eriyor ama gelen %4. Memur için söylüyorum ha. Asgari ücretli çalışanları söylemiyorum bile. Utanıyorum. Dilim varmıyor. Geleceğim spora geleceğim de yani enflasyondan TÜİK başkanı sorumlu değil. Kabul sonuçta ama onu rakamlarla göstermekten sorumlu ya 0.99 mu mesela? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Eskiden mesela bu 2022 yılında falan ürünlerin listesi yayınlanırdı değil mi? Yani ekmek, peynir, süt, yumurta falan böyle birçok ürünün ortalama fiyatlarını kalem kalem açıklarlardı. Buna göre de işte enflasyonu şu buldum, bu buldum.

falan deniliyordu. Şu an açıklanıyor mu? Yani bilmiyorum, bu işle yakından ilgilenenler var mı? Ben görmüyorum uzun zamandır. Özellikle mesela 3-4 senedir enflasyon düşük açıkladığı için insanlar açıklanan fiyatların absürtlüğüyle dalga geçince bu listeyi bence yayınlamayı durdurdular. Ya da ben görmediysem özür diliyorum. Hata varsa lütfen yazın, 0.99 aylık enflasyonumuzmuş. Hayırlısı olsun. Bununla girmek istedim. Tayland olabilir demiş. Evet. TÜİK'in başındaki T hangi ülke? Tanzanya diyenler var. Evet, güzel. Güzel var. Başka var mı? Şöyle bakayım. Ben Tacikistan, Türkmenistan falan dedim. Onları yazabilirsiniz arkadaşlar. T ile başlayan böyle aklınıza gelen ülkeler varsa bunları bize sıralayabilirsiniz. Neyse, biz dönelim işimize. Portekiz, Hırvatistan. Ne diyorsunuz? Hırvatistan'ın iptal edilen golü yani inanılmaz ortalığı karıştırdı. Hatta FIFA bu yüzden açıklama bile yaptı. İşte Matanovic'in topa temas ettiğini gösterdi ve offside kararının doğru olduğunu belirtti. Bunu böyle verilerle falan açıkladı. Trion'da atlı resmi Dünya Kupası topuna entegre edilmiş bağlantılı top teknolojisinin sağladığı verilere göre, of, bu da çok kurumsal açıklamaları da hiç sevmiyorum, yorucu oluyor yani. Hırvatistan'ın 20 numaralı oyuncusu Matanovic'in gol öncesinde topa temas ettiği kanıtlanmıştır. Bu da hakemin doğru bir şekilde offside kararı vermesine ve golü iptal etmesine olanak sağlamıştır. Ayrıca o topun içindeki sensör var ya, ona vurgu yapmış FIFA. Bu sensörler en ufak dokunuşu bile algılayabiliyor. Hakemlere hızlı ve doğru kararlar alabilmeleri için eşi benzeri görülmemiş miktarda veri sağlıyor dedi. Gol VAR sonrası iptal edildi. Evet, yani insanlar bu teknolojiyle beraber oyunun böyle tümden değiştiğinin herhalde farkında değil. Ya da bilmiyorum, işte futbol severler belki de kabul etmek istemiyorlar. O eski kara düzen var ya, herhalde öyle falan olmasını istiyorlar. Değmiyor gibi görünüyor. Ben de yani değmedi dedim. Hani biliyorum. Bence de değmiyor ama değmiş işte. Yani topun içinde saniyede 500 kez tarama yapan bir sensör var. Hani darbenin geldiği saliseye kadar gösterdiler hepimize. Yani ben de boşuna kendi kendime evde konuşmuşum. Yeni düzen bu. Tam offside teknolojisi ülkemize de bence gelmesi gerekiyor. Üzüldüm ya. Nasıl bir son değil mi? Yani 7 gol atıyorsun, 4 offside. İlk yarıdaki oyunla ikinci yarıdaki oyunun hiçbir alakası yok. İşte VAR'ın dostlar hem iyi hem de kötü yanı böyle hakkaniyetli kararlar çıkartması. Adamlar boşu boşuna çılgınlar gibi sevindi kaç dakika. Yani ben dedim ki Hırvatistan'da cam çerçeve kalmamıştı. Hani bizim takımın başına gelse, yani bizde olsa öyle olurdu. Hırvatlarda da olmuştur diye düşünüyorum. İşte cam çerçeve nasıl iptal ederseniz bunu falan diye böyle. Ya maçın ilk yarısı, yani kupanın gerçekten bayağı en sıkıcı maçıydı diyebilirim. Açık açık. Ha, ikinci yarısı da kupanın en iyilerinden biri falandı. Ya Portekiz takımı gerçekten, yani Ronaldo'cular bana kızmayın, ben Messi'ciyimdir ama yani Ronaldo var diye söylemiyorum bunu. Ronaldo'yu da saygımız sonsuz, adam rekorlar kırmış. Ben Ronaldo'cu olsam ne olur, Messi'ci olsam ne olur? Portekiz takımından bahsediyorum. Ya hakikaten kötü bir takım. Ya Ronaldo olsa da olmasa da bence bu değişmeyen gerçek. Ya tek tek isimlere bakıyorsun. Yani hepsi süper yıldız. Ama takım olarak böyle iki tane pas atamıyorlar, orta açamıyorlar, savunma yapamıyorlar, berbat oynuyorlar. Ya Ronaldo'yu da geçmiş olsun, yani bu takımla işi çok zor. İspanya bunları argo tabirle haşat edebilir. Ya normalde Portekiz'i tutardım yani, tamam bu tarz durumlarda. Çünkü Ronaldo'ya saygı duyduğum için, yani bu adamlara gerçekten saygı duyduğum için. Ama Mourinho'nun Türkiye'ye geldikten sonra her fırsatta Portekiz halkının işte bizden üstün olduğunu vurgulayan açıklamalar yaptığı için, tırnak içinde amiyane tabirle uyuz olduğum için Hırvat tarafındaydım ama olmadı. Yani Portekiz'in kazandığı penaltı ağır sanki bir tık. Hani bir temas var mevcut ama yani oyuncunun asla düşmesine yol açacak bir temas değil. Hakem için de çok zor bir maç oldu. Yani Dünya Kupası'nda herhalde hangi maçta tartışmalı kararlar var derseniz bu maçta diyebilirsiniz ama teknoloji diyor ki kardeşim hatasız. Hakem doğru karar verdi diyor. Mesela Hırvatların son saniyede attığı gol, işte az önce bahsettiğim bu sıyırma falan var ya, sensör. Yani bu şekilde yorumlanmalı. Yapacak bir şey yok. Mesela topa yükselen oyuncunun saçı olmasaydı, kim gibi? Kim gibi? Mesela Stam gibi eskilerden, Hasan Şaş gibi, Köller gibi falan. Bu maç uzatmalardaydı yani. Uzatmaları gitmişti. Sonrası yüksek ihtimal işte o gazı almış Hırvatistan galibiyeti geliyordu. İşte vardı, sensördü vesaire derken insanların oyun zevkini iyice bozdular. Hani top adamın saçını sıyırdı diye elendiler yani. Yazık oldu Hırvatistan'a. Bence

çok da güzel oynuyorlar. Trakya be ya demiş he. TÜİK'in başındaki teyi mi? Tataristan'dır Cihan. Bu arada hoş geldin kardeşim demiş. Evet, TÜİK'le ilgili güzel yazıyorsun. Umarım Fas kupayı kazanır. Messi'ci olmasaydın keşke Cihan. Messi siyonist bir Yahudi. Ronaldo ona bin basar demiş. Ya bu tarz bunlar, bak ben insanların nereli olduğu beni zerre ilgilendirmiyor. İnsan olsun, futbolcu ya, ben yaptığı işle ilgileniyorum. Onlar benim, ben insanı insan olduğu için sevenlerdenim. Olabilir, senin de görüşüne saygı duyuyorum. Sen de öyle bahsediyorsundur. Hani ben saha içindeki performansından bahsediyorum. Trinada top tobacco demiş. Mustafa haritada yerini göster desem gösteremezsin. Ne yaptın, yapay zekayı sorup mu söyledin? Şöyle devam edeyim. Bunu okuyamam canım benim. Tuncay Özçelik yapma. Trump'ın teyzesi olabilir abi demiş Mirza. Trinzigat Tobago demiş. TÜİK bit pazarından falan mı açıklıyor bu enflasyonu diyor. Böyle bir yorum gelmiş. Gerçi bit pazarında bile %80 falandır. Cihan Silivri soğuktur söylenenlere göre. Bir şey demedim ki canım ben. Ben açıklamaları... Mesela Enak 1.94 açıklamış. Bunda ne var ya? İnsanları yani bu kadar da baskılamaya gerek yok. Ben yani TÜİK'in açıkladığı verilerin çok böyle hissiyatıma uygun olmadığını hissettim. Ona göre siz dinleyenlerle de paylaştım. Yani bunda bir şey yok ya. Bu benim söylememle olacak bir şey değil yani. Siz de halk olarak bunu görüyorsunuz herhalde. İspanya-Avusturya maçı var. Döneceğim, tekrar döneceğim. Bir de İspanya-Avusturya maçı vardı. Yani... izlemeyenler için böyle bir özet gibi geçiyorum. Çünkü bazıları geç saatte oluyor. İnsanlar işinde gücünde oluyor. Yani ben de izlediğim için bunları manyak gibi. Sabah Cezayir maçını kalktım izledim. 8'de de maç bitti. Uykum da kaçtı. Ben 9'dan beri ofisteyim arkadaşlar. Bir oraya gidiyorum, bir buraya gidiyorum. Yandaki stüdyoya uyumaya çalışıyorum falan. Canım sıkılıyor, açıyorum haberlere falan bakıyorum. Ya İspanya terlemeden kazandı. Herhalde Avusturya'nın teknik direktörü istifa eder. Etsin zaten. Ya etmesi lazım. Yani Avusturya Euro 2024'e göre gerçekten çok güç kaybetmiş. Mesela Euro oynanırken bu takım makine gibi bir takımdı. Yani muazzam işlere imza atıyorlardı. Hani biz yendik. Türk milli takımımız yendi ama bir tık böyle şansımıza yendik. Hatta çeyrek finalde Hollanda'ya karşı daha rahat oynadık. Hatırlayın. Orada da şansımıza yenildik. Madem onu şansa yendik diyoruz, buraya da şansımızı da ekleyelim. Bir de yani bu FIFA... Şimdi ben bugün birazcık bu FIFA'ya taktım kafayı da, hani sert olabilir. Ya bu FIFA birazcık 200'lü arkadaşlar. Ya 2 gol atan Oyar Zabal var. 2 asist yapan Kukurelya var. Ne yaptılar biliyor musunuz? 0 gol katkısı yapan Lamine Yamal'ı maçın adamı seçtiler. Bu nasıl bir rezalet ya? Bahis falan mı alıyorlar? Aklım karışıyor, aklım kurcalanıyor. Hani evet tamam, Yamal'ın sakatlık etkisinden çıkamadığı hala belli. Ama yani orada Kukurelya var, Oyar Zabal var. Bu adamlar muazzam oynamışlar. Sen gidip... Yani sahada varlığıyla yokluğu belli bile olmayan Lamine Yamal'ı nasıl maçın adamı seçiyorsun? Ya gerçekten bazı şeylerde anlamakta zorlanıyorum FIFA'yı. Avusturya hak etti bu arada. Cezasını çeksin. Gittiler Cezayir'le anlaştılar, turu atladılar ve İran'ı yediler. Şimdi de böyle madara oldular. Hatta maç bittikten sonra gerçekten Cezayir İsviçre maçını izlemeyecektim, uyuyacaktım ama dedim ki inşallah dedim sabah Cezayir'de İsviçre karşısında kaybeder, onlar da madara olur. Niye böyle kendi kendime kim beslediysem, haksızlığa gelemiyorum. Bunlar oynadılar, berabere kaldılar, işte beraber hop 32'ye çıktılar. O yüzden bu haksızlığa gelemiyorum. Ha, ne oldu, ikiniz de eğlendiniz. Ha, ne oldu yani, berabere kalmasaydın, gitseydin İspanya ile oynasaydın Cezayir'cim hakkınla, hani en azından insanlar derdi ki yani İspanya ile oynadılar vesaire derlerdi. Şimdi öyle bir şey olmadı maalesef. Yani geçenlerde diyorlardı yayında, başka bir yeri dinliyordum, işte Fransa'yı fazla abartıyorsunuz, daha Fransa zor bir takımla oynamadı falan deniyordu. Şimdi de aynısını İspanya için söylüyorlar. Yani mübarek bu kupada kimse de bir zor bir takımla oynamıyor. Ama Türkiye gidiyor Avustralya'ya eleniyor, yeniliyor daha doğrusu. İşte Almanya Paraguay'a eleniyor, Hollanda Fas'a eleniyor, Uruguay Yeşilburun'a eleniyor, Çekya Güney Afrika'ya eleniyor, İngiltere Kongo'yu, Brezilya Japonya'yı zorla yeniyor yani. Yani belki de İspanya ve Fransa gibi takımlar o kadar iyi oynuyorlardır ki. Yani yendikleri takımlar kolay gibi gözüküyordur. Bir de bence bu açıdan bakmak lazım. Yani görüyorum genelde ezberlemiş insanlar. Fransa, işte İspanya daha gerçek bir rakiple oynamadı. Kim gerçek mesela? Gerçek rakip ne? Neye göre gerçek rakip? Bir de bu İspanya'yı gerçekten yıllardır bu adamlar, güzel insanlar. Ya bu aynı futbol kültürünü böyle farklı jenerasyonlarla sürdürebilen nadir ülkelerden biri değil mi? Mesela oyuncular değişiyor ama...
pas kalitesi değişmiyor. Oyuncular değişiyor ama oyun disiplini değişmiyor. Oyuncular değişiyor, doğru zamanda doğru karar verme alışkanlığı değişmiyor. Adamlar değişmiyor zaten, tamam hani Avusturya'da İspanya kalesini pek yoklamadı. Savunmadaki işte stoperler de çok kötüydü. Dwight Schneider kalecileri iyiydi. Mesela Pedri'yi izlerken ben çok zevk alıyorum. Şey yapıyorum, Iniesta ile Xavi karışımı diyorum bu çocuk. Ne büyük zevk yani, topu şey var ya, İbrahim Yavuz'un bir tabiri var ya, kötü oyuncular için söylüyor işte, top ayağına büyük geliyor diyor. Mesela bu yeteneksiz demek istiyor yani, oyuncu değil demek istiyor. Pedri için de ben tam tersini söyleyeceğim. Bu top adamın ayağında eriyor yani. Hani La Masia'dan çıktığı o kadar belli ki. Bir de İspanya'yı böyle İsveç sananları falan görüyorum. Her gelen Fransa 3-5 atar falan demiş ama yani 2 yıl önceki 2024'ü kimse unutmasın. Yine herkes aynı şekilde konuşuyordu. Sonra geriden gelip Fransa'yı 2-1 yenmişti İspanya. Ardından da kupayı almıştı. Bunlar yakın tarih. Bunları unutmamak lazım. Abi madem Messi'cisin, Arjantin'in havalimanındaki aranmasına ne dersin demiş. Dün konuştum Mirza bunu. Yani o şey, Amerika'nın biz süper gücüz. İşte bu kişi Messi de olsa biz ararız. İşte karşı insanlara, yani Amerika halkının diğer insanlardan farklı bir ırk olduğu düşüncesini karşı tarafa empoze etmek istedikleri için bu tarz şeyler yapıyorlar. Bu tarz şovları yapıyor Amerika Birleşik Devletleri. Ben Dünya Kupası izlemiyorum demiş. Rezillik diyor. Niye? Güzel ya, maçları çok güzel. Tamam anladım, şeyler çok kötü işte ya, oyunculara yapılan falan. Amerika şampiyon olursa şaşırmam. Hepsi Trump'ın kölesi oldular. 90 dakikayı 4'e böldüler. Futbolcuları neredeyse köpek aramasından geçirecekler demiş. Ya işte soruldu bu konu hep başa dönüyor ama yani Infantino buna bir cevap veremedi. Her ülkenin dedi kendi kuralları var. Bu kurallara göre biz de bu turnuvayı burada yapmak zorundayız dedi. İspanya sürekli kaliteli oyuncu çıkartıyor demiş. Değil mi ya? Yani şöyle Engin. Yani oyuncu kaliteli olmasa bile yani o oyun anlayışına bir şekilde ayak uydurabiliyor. Evet, hepsinin ben Pedri gibi, hepsinin Xavi, Iniesta gibi olmasını beklemiyorum. İşte bazı oyuncularda şeyden örnek vereyim, kimden? Galatasaray'daki Şalay mesela. Çok yeteneği var mı? Yok. Asker oyuncu, görevini yapıyor. İspanya'da da mesela bu tarz oyuncular var ama ya sırıtmıyorlar. O takıma bir şekilde adapte olabiliyorlar. Merhaba Cihan, sırf Ronaldo devam etsin diye Hırvatistan'ın hakkını yediler. Ya Burhanettin, valla ben de öyle düşündüm bir tık. Hani topu kafasına sıyırmadığını gördüm ama yani adamlar açıklama yaptı, ne diyeceğim yani, herkese de güvensiz yaşayamam ki bu hayatta. Çip var diyor adam içinde, 500 tane sensör var diyor, siz görmüyorsunuz ama değmiş diyor. Ne diyeyim yani, sen güvenmeyebilirsin hani, ama artık da böyle herkese karşı da güvensiz yaşamaktan yoruldum ya. Normal hayatında ona güvenme, gel Türkiye'ye federasyona güvenme, dön oraya FIFA'ya güvenme, artık birilerine güvensek mi acaba? Hı? Güvenmeyelim mi? Bence de boşver, güvenmemek en güzeli. Güvenince hep arkamızdan vuruyorlar. Güvenme Burhanettin. Avusturya zamanında Almanya'yla da Avusturya zamanında Almanya'yla da şey yapmıştı. Canım yaşın tutuyor mu bilmiyorum. Al gülüm ver gülüm deyip rahatladılar. Beraberce Almanya'ya. Vallahi hatırlayamadım ama olabilir. Ya Dünya Kupası'nda bunları çok görüyoruz. Al gülüm ver gülüm yapıyorlar. İşte gruptan çıkmaları garanti olunca bu tarz şeyleri görüyorsun. İşte İsviçre Cezayir maçı da vardı. Mesela Cezayir ne yaptı? Maçın özetini bence izlemeyin. Herhalde Dünya Kupası'ndaki en kötü maçlardan biriydi. Uzatmalar gelmiş. Yani sağ kanatta Musa diye bir çocuk var. Hala ileride top çeviriyor. Hani şeyde, rakibinin sol tarafında taç atışı kullanıyorlar. Cezayirli oyuncu topu İsviçreli oyuncuyu oyalayarak iletiyor falan böyle. Yavaş yavaş falan. Uzatmanın son 10 saniyesi. Cezayir'in kalecisi degaj yapmak yerine kaleden çıkmaya falan çalışıyor. Defansa elle pas veriyor. Yani resmen hani yenilmemek için çıkmışlar. Ya daha doğrusu şöyle, fark yememek için çıkmışlar. Bu arada İsviçre fena değil ha arkadaşlar. Yani Japonya'dan sonra bir sürpriz de İsviçre'den gelebilir. Bu işte 10-15 yıl öncenin Belçika'sı var ya, hani bir hayli yetenekli oyuncular vardı, altın jenerasyon dedikleri. Hani çeyrek finaldeki rakipleri büyük ihtimalle Kolombiya olacak. Ben Kolombiya'ya değineceklerini düşünüyorum. Herkes Kolombiya'nın yeneceğini düşünse de. Ya bir de şey, ya bu Fransızlardan yoruldum ya. Şimdi size böyle bir istatistik vereceğim ki belki bunu hiçbir yerde duymamışsınızdır. Dünya Kupası'nda mesela, hadi size sorayım ya, tahmin olsun. Fransa'da doğup büyüyüp Fransızlar tarafından yetiştirilen kaç oyuncu vardır bu Dünya Kupası'nda? Evet, 0212 273, diğer mesajları da okuyacağım. 10 10, hani bugün böyle biraz daha interaktif olmasını istiyorum.

Şöyle düşün ya, takımları da düşünün. Komple oyuncuları, yedekleri falan da düşünün. Dünya Kupası'nda Fransa'da doğup büyüyecek, Fransızlar tarafından yetiştirilecek kaç oyuncu olabilir mesela? Siz bunu cevaplarken ben Cezayir maçına devam edeyim. Cezayir hak etti eğlenmeyi. Yani Avusturya ile anlaştılar. İran'ı elediler. O zaman düşüneceklerdi. Yani çok büyük hak yediler. Şimdi de özür dileyerek söylüyorum bunu. Yani kötü bir kelime ama yani süründüler. Hiçbir şey yapamadılar İsviçre karşısında. Yani kazansanız en azından İspanya ile iyi bir saatte oynayacaksınız. Hatta Avrupa için prime time denilen saatte oynayacaksınız bu maçı. Hani belki de dün izlenen, daha doğrusu sabah izlenen karşılaşmadan belki de 50 kat fazla insan izleyecekti sizi. Ve yenilseniz de İspanya zaten güçlü olabilir denecekti. Yani Cezayir maç sonuna kadar ne yaptı çok anlamadım. Dediğim gibi benim de uykum kaçtı. Ben de basıp ofise geldim. 5 mi? 5 çok az, çok uzaksın. Nasıl 5? 37. Biraz daha iyi çıkabilirsin. Biraz daha yukarı çıkabilirsin. Yani 37'den biraz daha fazla yani. 5'te. Yani sen az gibi düşündün. Şey bir soru mu sorduğumu düşündün. Yanıltıcı bir soru sorduğumu mu düşündün? 65 demiş. Ya bir tık yaklaşmışsın. 17 diyor. 45 demiş. 90 diyor. Yapay zekayı sorup gelmeyin. 98 futbolcu varmış üstad diyor. Bendeki bilgi de öyle değil. Bendeki bilgi de daha farklı. Sen 98 mi çıkardın yapay zekada? Bakıyorum kaç yazılanlara bakıyorum. Kaç var? 75 diyen var. Bendeki bilgi 84. Öyle söyleyeyim yani. Bunu konuşup tartışırız. Şey yaparız. Yani Cezayir takımının kadrosundaki, o şuraya bağlayacağım, 23 oyuncunun 16 tanesi Fransa'da doğup büyümüş. Ve Fransız futbol altyapısının tedrisatından geçmiş. Ya Fransa dünyanın en büyük oyuncu fabrikası haline gelmiş mi? Yoksa o kadar çok sömürmüşler ki herkes Fransız mı olmuş? Yani bendeki bilgi bu. Dünya Kupası'nda Fransa'da doğup büyüyüp Fransızlar tarafından yetiştirilen 84 futbolcu varmış diyor. Melis Baloğlu yazmış. En az 50-60 tane vardır Fransalı diyor. O söyledim geçti. Yapay zeka öyle diyor demiş. Nihat yanlış söylüyor bence. Ben sana söyledim. Yapay zeka bazen belki de doğru olabilir. Bendeki bilgi yanlış olabilir ama ben tek tek araştırıp baktım. Yapay zeka çünkü bazen eski bilgileri veriyor, farklı bilgileri veriyor. Onun kafa gidiyor bazen, işte 2022'deki Dünya Kupası'ndaki Fransız oyuncuları falan verebiliyor. O yüzden evet, detaylı sor mesela. De ki 3 Temmuz 2026 itibariyle Amerika, Meksika, Kanada'da oynanan Dünya Kupası'nda kaç tane Fransız asıllı oyuncu vardır şeklinde sorarsan belki daha doğru bir cevap verebilir diyor. Ne demiş? Sevimsiz her yerde demiş. Ne bu? Ha şey. Trump Tower alışveriş merkezine atmışsın bizi. Ali Doğanoğlu. Peki Ali'cim. Marcus Thuram geldi abi aklıma. Guingamp çıkışlı diyor. Cihan, acaba bir Messi Ronaldo finali mi planlıyorlar? Bunun getireceği parayı düşünsene. Tam Amerikan oyunu demiş. Biraz zor. O planları İspanya veya Fransa bozar, haberin olsun. Yani o iş biraz zor. Ne demiş? Murat Özen kardeşimiz mahkemeye başvurup soyadını tepki olarak değiştirirse 10 numara 5 yıldız iş yapmış olur. Murat Özen. Şey için mi yazdın bunu? Doğan Öncel'e mi yazdın? Peki. Okan Buruk istifa. Araya niye bunu sıkıştırdın ya Esen Ali'ciğim? Araya da Okan Buruk. Arjantin Yeşilburnu'na ne diyorsunuz? Dün şeyle konuştuk. Uğur Dalkıran hocamla konuştuk. İlginç bir şey söyledi. Hani dedi ki ben Yeşilburnu Adaları'nın direneceğini düşünüyorum. En kötü maçı uzatmalara götürecek dedi. Hocam biraz romantizmi seviyor herhalde. Belki beni dinliyordur bir yerlerde. Ona da selam olsun. Yani tahminimce Yeşilburnu Adaları'nın tamamen defans yapacağı maç olacaktır. Herkes bunu tahmin ediyordur. Arjantin'i zorlar mı? Zorlar. Ama Arjantin hani böyle hani fiziksel güç olarak tamam. Yeşilburnu Adaları fena değil ama Arjantin o dar alanda kısa pas işini falan çözüyor yani. Üçten az gol yediği her skor hani Yeşilburnu Adaları için başarı niteliğindedir. Yani demek oluyor ki 3'ten fazla gol atacağını Cihan Dişli düşünüyor. Ki zaten hani 140-150 bin nüfuslu bir ada ülkesi olarak yani son 32 gerçekten çok büyük bir başarı. Adamlar dünyaya ülkelerini öğrettiler ya gerçekten. Şimdi eskiden Yeşilburnu Adaları'nı haritada bulun desem belki kimse bulamazdı. Ben bulamazdım yani, kendimden örnek vereyim.

0: Ama sonra araştırdım, baktım falan. Güzel bir ada ülkesi falan. Adamlar dünyayı öğrettiler bu işi. Evet, Arjantin'de yani 2026 Dünya Kupası'nın işte Fransa ile İspanya ile işte Almanya elenmeseydi, ben o zaman onu da söylüyordum önceki programlarda, işte Almanya ile İngiltere ile beraber favorisidir demiştim, Brezilya'yı da eklemiştim. Almanya da beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı. Yani bu takımların kadro değeri olarak evet Arjantin bunların hepsinin gerisinde. Hatta Fransa neredeyse iki katı, İngiltere ve İspanya da iki katına yakın. Ama mesela Arjantin bu söylediğim takımların hangisiyle oynarsa oynasın hepsini de eleyebilir. Elemesi de kuvvetle muhtemel olabilir yani. Çünkü buna sebep olan orada olan bir futbolcu. 39 yaşına gelen, artık oyuncu olarak kariyerinin son Dünya Kupası olduğunu düşündüğümüz Messi. O yüzden hepsini yenebilir. Yani Messi'ye hizmet ediyoruz diyor arkadaşlar. Ha, boş kaleye atamıyorlar gerçekten de. Messi geliyor 5 kişi içinden vura kıra atıyor. Çok enteresan. Diğer oyuncular da bu durumu kabul etmiş gibi. Pascal Numa, başka tanımam. Fransa'da doğdu, Beşiktaş'ın kralı olduğundan demiş. Ben Yalçın, Fransa görünümlü Şahin gibi oyuncuların Fransa ile alakası yok. Hepsi Afrikalı demiş. Ya işte. Cihan ya elerse Arjantin'i. Vallahi inanılmaz bir şey olur biliyor musun? Uğur hocamı da alnından öperim. Ya olabilir mi bilmiyorum. Yani ilginç sürprizler oluyor. Uzatmaları giderse penaltı falan. Hani onlar da biliyor tek şanslarının penaltı olduğunu. Yani pazartesi müthiş bir yayın yaparım yani Yeşilburun yenerse. Yani Yeşilburun marşı ile girerim yani. Ne kadar Arjantin desteklesem de büyük saygım artar. Yani ondan sonra kim eğleniyorsa eğlensinler. Bu sene Fransa milli takımında oynayanların çoğu yabancı uyruklu. Yani Cezayir takımının %80'i Fransız uyruklu diyorum ya sana, ya öyle düşün. 52, biraz geç kaldın. Söyledik. Sıkı bir Fenerbahçeli olarak demiş, sizi Instagram'da takip ediyorum diyor. Ben de senin gibiyim. İngiltere'yi hayatta sevmem ama kimse İngiltere'den bahsetmiyor. Bence tehlikeli bir takım demiş. Evet, İngilizler tehlikeli. Abi İsmail Kartal'ın antrenman metotlarını izledim. Ha, geldik mi? Aleyküm selam. Ya İsmail hocamı izledim, evet işte. Sıdık İşer şey yapıyor, oyuncuları yakın mesafeden topu direğe nişanlama antrenmanı yaptırıyor. İşte Sıdık Şerif de yapamıyor. En son yapanlardan işte takım arkadaşlarıyla, Sıdık Şerif'le falan böyle gülüyorlar yani. Dalga geçme demeyeyim de eğleniyorlar. Antrenmanlarda bunlar olur. Ya İsmail hocamla ilgili ben daha önce söyledim. Yani ilk basın açıklamasında daha önce bonservisini yeni ödediği oyuncu için bu ödenen para fazla demesi bence çok yanlıştı. Sonuçta Sıdık Şerif şu an hali hazırda Fenerbahçe'nin oyuncusu. Ya boş ver yani hocam. Yani çocuğu kaç paraya transfer ettiler? Ne yapacaksın ki sen? Sen teknik direktörsün. Yani Şampiyonlar Ligi ön elemen var. Zaten elinde tek forvet Vedat vardı. O da sakatlandı. Yani sen de hiç gereği yokken yani Şerif öyle oyuncu, böyle oyuncu, şu kadar paraya transfer edilir mi falan. Yani İsmail hocamdan gerçekten çok ilginç açıklamalar geliyor. Şey dedi mesela, Como'ya kiralanan Carlos vardı dedi. 30 Haziran'a kadar sözleşmesi var dedi. Ama ne olur ne olmaz dedi, biz yine de noterden tutanak tutturduk dedi. Vallahi canım kıymetli hocam, noter parasına yazık ya. Yani kimse mi yok etrafınızda yani?
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Aziz Yıldırım sağ dışını halledecek falan dedi. Bak Fenerbahçe, Fenerbahçeli dostlarım da beni dinliyorsa, katılmayanlar da bana yazabilir. Fenerbahçe şampiyonluk mücadelesi verecekse bence İsmail Kartal hocam basından uzak tutulması gerekiyor. Tamam, hakkını teslim ediyorum. Fenerbahçe'nin zor dönemlerden geçerken görev aldı. Camiayı tanıyan birisi. Ya elini taşın altına koydu. Özellikle son döneminde puan ortalaması, işte hücum gücü, takım atmosferiyle böyle kötü bir teknik direktör olmadığını gösterdi. Elindeki kadroyu maksimuma yakın kullandığı maçlar da oldu. Bunları yok saymak haksızlık olur. Ama artık bu dosyayı kapatmak gerekmiyor mu ya mesela? Ha çünkü mesela artık İsmail Kartal'ın iyi ya da kötü teknik direktör olması değil ki. Ha mesela aynı ismin dördüncü kez gündeme gelmesi ve hoca olması. Ya Fenerbahçe gibi bir kulübün vizyonuyla ya bence uyuşmuyor, bilmiyorum ya, ben mi yanlış düşünüyorum? Ha kulüp sürekli geçmişte ve güvende hissettiği limana dönmeye çalışıyor. Hani oysa büyümek lazım biraz ya. Biraz da böyle bilinmeyene doğru cesaret göstermek gerekmiyor mu? Evet, İsmail Hoca Fenerbahçe için emek vermiş. Saygı görülmesi gereken bir isimdir. Ama saygı duymakla aynı görevi sonsuza kadar aday göstermek aynı şey değil bana göre. Yani hoca şampiyon olsa da olmasa da bence bu defter kapanmalı. Mesela teknik ekibi çok

0: zayıf. Açıklandı. Geçenlerde İbrahim Hoca ile de yaptık. Alt liglerden antrenörler işe alınmış. Hedefe giden yolda tecrübe zafiyeti olmaması lazım. Bunu herkes biliyor. Belli ki İsmail Hoca da hazırlıksız yakalanmış. Evet, ama bu böyle olur mu mesela? Ya buna Fenerbahçeli arkadaşlar neden bir şey söylemiyor? Anlamakta zorlanıyorum. Yani Dirk Kuyt geliyor yardımcı teknik direktör olarak ama ya bu tek başına yetmez. Antrenör ekibinin elit seviyede olmak zorunda. Mesela yönetimin bu konuya ciddi bir şekilde eğilmesi gerekiyor. Sonra sezonun ortasına doğru sorunlar yaşanınca vah ben yandım dememesi lazım. Ama Fenerbahçeli arkadaşlardan ben hiç bir tepki görmüyorum. Bilmiyorum, belki de yapıyorlardır. Ben Galatasaraylıyım ya, Galatasaray sayfaları daha fazla önüme düşüyor. Böyle olması lazım. Başarı böyle gelmiyor mu ya dostlar? Ya ben mi farklı düşünüyorum bilmiyorum ya. Türkiye'de bile doktor Fransız vardı demiş. Fransa'nın yedekleri dünya şampiyonu olabilir. Milli takıma seçilmeyenler ikinci olurdu diyor. Yedekleri de inanılmaz ya, değil mi? Muazzamlar. İnsanı seviyorum diyorsun ama Fransız milli takımında kaç tane Fransız diye var diye soru soruyorsun. Önemli olan giydikleri forma. Sonuç olarak Fransız milli takımı kulüp takımlarında da yabancı sınırı olmamalı. Sonuçta başarılar ya da başarısızlıkla kulüplerin ismi söyleniyor demiş. Seda, yani şey mi? Ben onu bilgi amaçlı, şunu mu diyorsun? Irkçılık mı yapıyorsun falan? Ben o yüzden sormadım. Yani ne kadar fazla Dünya Kupası'na hükmetmişler. Yani artık hani biz eskiden bahsettiğimiz işte La Masia'lar, İngilizler, İtalyanlar falan diyoruz ya. Hani Fransa'nın da biraz böyle gözden kaçmaması gerektiğini belli etmek adına o sayıyı verdim. Cristiano Ronaldo'nun saflarındayız. Messi bedavadan finale çıkabilir ama CR7 finale çıkmak için en kolay maçını dün oynadı demiş. O çıkınca bir tık daha iyi oynadı ama Portekiz'e İsa Karayılan, ne diyorsun? İsmail Kartal bu sezon 69 üzeri puan alsın, tuttuğum takımı değiştireceğim. Gürbüz Önder mesajını atmış. Fatih Terim gelince imparator. Fatih Terim'in de başarısızlıkları çok ama tekrar geldi. İyi yayınlar Burak. Ama Burak aynı şey değil ya. Bak Fatih Terim'in yani UEFA kupası var. Oradan adam İtalya'ya gitti, Fiorentina'ya gitti, Milan'a gitti. Yani kendini ispatladı. Anlatabiliyor muyum? İsmail Hocam da mesela iki kez şampiyon olsaydı, bir kez olsaydı, tekrar dönseydi kızmazdı. Mesela Sergen Yalçın'a öyle bir şey dedim mi? Demedim. Geldi, adamın bir şampiyonluğu var. Tekrar Beşiktaş taraftarı istedi, denedi. Tekrar getirdiler. Ama İsmail Kartal Hocam da yani o sadece o 99 puanla sığınmaması gerekiyor. Ondan bahsediyorum. Ya absürt olur bir tık karşılaştırmak. Yanılıyor muyum? Fatih Terim, İsmail Kartal. Fatih Terim, İsmail Kartal. Yani şey olmuyor yani Burak. İsmail Kartal Ali Koç gönderince bir daha boş sözleşmeyi imza atmam. Hakkımı alır giderim demiş. Yine geldi, yine boş mukaveleyi imza atmış diyor. Yok yok, boşa atmadı, keskin 1 milyon alacak. Ama 4 kayıt 1,5 alacak işte. Bu da sıkıntı, anladın mı? Yani yardımcı hocan nasıl senin teknik direktöründen daha fazla maaş alır? Bu da işin başka bir boyutu. Neyse, döneceğim güzel insanlar. Merak etmeyin, az sonra mesajlarınıza döneceğim. Ama önce bir Yunus'a bir selam gönderelim. Bir selam verelim. Yunus'la sohbet edelim. Dünya Kupası'nda güzel maçlar vardı. Yunus, selamlar, nasılsın? Hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi, selamlar, iyiyim, sen nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum. Cezayir'in ve Avusturya'nın elenmesinin sevincini yaşıyorum. Hak edenin hak ettiği cezayı bulması, yani ilahi adaletin yerini bulması benim en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi. Gittiler Dünya Kupası'nda, anlaşmalı berabere kaldılar ve ikisi de son 32 turda adeta rezil olarak elendiler. İstersen önce bununla başlayalım.
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani bu yeni sistemin, yeni formasyonun, yani bu işte averaj sistemlerindeki açıkları çok fazla kullanıyorlar. Hani iki tarafta birer puana ortaya olabiliyor. Hani adeta hani karşılıklı takımların birbirine hücum etmediğini bile görebiliyoruz. Zamanında basketbolda da vardı bu Euroleague'de sistem değişmeden önce. Yani ben de açıkçası dün hani hak etmeyenlerin hem sahada zaten sportif olarak hak etmeyenlerin, kadro kaliteleri de yetmedi. Özellikle İspanya için söylüyorum ama bu taraftan elenmesi tabii beni mutlu etti. Ya bu tarz ikili averajlar, bu tarz işte turnuvalardaki formasyon değişiklikleri elbette etkiliyor. Ama hani özellikle İspanya'nın bir üst turda olması, birçok stadı daha görebilecek olması seyir zevki açısından tabii güzel. Yani şu an sürpriz olmadı son 2-3 maçta. Hani benim için hani keyifli ve elenmeleri açıkçası beni de mutlu etti yani.
0: Bu Hırvatistan'ın iptal edilen golüne ne diyorsun? Bayağı bir gece çok konuşuldu ama FIFA da hemen hızlı reaksiyon verdi. Gol sonrası açıklamasını yaptı. Ya dedi, bu topta dedi 500'e yakın sensör var. Bu sensörler en ufak dokunuşu bile algılayabiliyor dedi. Ve birçok kişi hala FIFA'nın yaptığı açıklamaya inanmıyor. İşte ya FIFA'ya ben çok güvenmiyorum diyorlar. O goldü. Sırf Ronaldo'nun önünü açmak için Hırvatistan'ın hakkını yedi diye düşünenler var. Ben böyle düşünmüyorum ama belki sen de böyle düşünüyorsundur diye sorayım dedim.
1: Abi bilim işin içine girdikten sonra hani bilimin üstünde hiçbir otorite olmadığı için şimdi topun üstündeki sensörler hani sonuçta birçok mühendisin ortak çalışmasıyla hani hazırlanan hani bir şey. Yani burada hani FIFA'ya güvenmiyoruz işte hani UEFA, Mafia, FIFA falan gibi hani şeyler hani birazcık daha orada spekülatif kalıyor. Hani Ronaldo'nun önünü açmak için olduğunu düşünmüyorum. Evet, turnuvanın başında yani Messi'ye çok ciddi bir kıyak geçtiler. Yani net kırmızı kartını vermediler Messi'nin turnuvada. Onun bir maç daha oynaması hani elbette seyir zevki açısından çok çok yüksek bir durum. Ama hani baktığın zaman hani ben dün sonuçta dediğim gibi bilimin üzerinde bir otorite yok. Yani orada 500'e yakın sensör var. Hani bir sürü teknoloji var. Oradan bu karar çıktıysa hani zaten bunun üzerine söyleyebileceğimiz bir şey kalmıyor. Ronaldo'nun önünü açmak için de böyle bir şey yaptıklarını açıkçası çok düşünmüyorum. Ya yani burada Ronaldo yani bir potansiyel bir Messi-Ronaldo karşılaşması kovaladıklarını ya da Portekiz'in finalde yer alabileceğini de ben çok fazla ihtimal vermiyorum. Bence potansiyel bir Fransa-Arjantin durumu var. Ama yani dediğim gibi bilimin üzerinde bir otorite olmadığı için ben hani net bir şekilde hani FIFA bunu diyorsa, kural bunu diyorsa geçerli olan budur diye düşünüyorum.
0: Evet, az önce sen yayına bağlanmadan önce de İsmail Kartal hocamla ilgili yorum yapıyordum. İşte bana da soruyorlar işte Fatih Terim kaç kere gelip gitti, İsmail Hoca niye gelip gitmedi falan diye yorumlar da yapılıyor. Ya kıyaslamanın absürt olduğunu düşünüyorum. Ben İsmail Hoca'ya da asla saygısızlık yapmak da istemiyorum. Zaten İsmail Hoca'yı ile ilgili konuşurken de detayları verdim. İşte ne kadar Fenerbahçe için elini taşın altına koyduğundan bahsettim ama yani... Bu açıklamaları vesaire işte yok Koma'da noter tutturduk Carlos'a, yok işte Sıdıkı Şerif benim oyuncum ama neden bu çocuğa bu kadar para vermişler falan. Dedim ki ya bunları söylememesi gerekiyor dedim. Bu arada dinleyicimiz de sormuş Fatih Terim kaç kere geldi falan diye. Yani kaç kere geldi? 4-5 kere gelmiştir değil mi? 96-2000 orada gelse, 2002-2004'te geldi. Eskileri de var. 4-5 kere gelmişler. 5 diyelim yani. Gelebiliyorlar.
1: İsmail de Budak Elmas'ın var. 5 galiba.
0: 5 galiba. Galiba 5 yani. İsmail Kartal yorumu da alabilirim senden.
1: Yani şimdi Fatih Hoca şu an potansiyel bir Okan Buruk başarısızlığında 6. adaday. Çünkü başarıyla yani son Burak Elmas dönemine çıkalım ki orası zaten farklı bir gençleşme operasyonu Galatasaray için. Yani orada Fatih Hoca Kıkıldağlarla, Molutanlarla falan yapmaya çalıştı bir şeyler. Ha, olmadı. Ama ya evvelinde sonuçta Fatih Hoca'nın Galatasaray'daki başarılarını bizim anlatmamıza gerek yok. Yani zaten herkes biliyor süper kupalar, defalarca lig şampiyonluğu, UEFA şampiyonluğu vesaire vesaire. Ya burada İsmail Hoca'nın bu kadar başarısızlığa rağmen neden geliyor olması sorgulanabilir olmalı. Ben İsmail Kartal ilk geldiğinde şunu söyledim. Yani o gün hepimiz Aykut Kocaman'ı bekliyorduk. Hatta açıklanmasından tam 10 dakika sonra yine yayındaydık. Yani ben gerçekten şunu söylüyordum. Yani Aykut Hoca gelecekse en azından elinizde bir 2010-2011 şampiyonluğu var. Ya buna dayanabilirsiniz ama yani İsmail Kartal'la alakalı bence İsmail Hoca geldiği andan itibaren çok kötü bir iletişim modeli sergiledi. Şimdi bunun birinci kötü iletişim modeli bence şu. Geldi ve iki şampiyonluğunun tescil edildiğini söyledi. Herkesin gözünde şimdi birincisi kurşunlanma olayı, otobüsün kurşunlanma olayı. Şimdi o seneye herkes aslında kafasında Fenerbahçe kurşunlandığı için şampiyon olamadı gibi bir hayalperest bir düzen kuruldu. Yani ben buna bir Fenerbahçeli olarak da Fenerbahçe'nin hep gerçeklerden uzaklaştığı için başarısız olduğunu düşündüğümü söylüyorum. O gün de Fenerbahçe zaten Galatasaray'ın 8 puan gerisindeydi otobüs kurşunlanma olayında. Elbette çok etkilemiştir. Yabancı futbolcuları tutmak zorlaşılmıştır ama yani o gün zaten Fenerbahçe şampiyonluk Galatasaray'ın önüne geçme şansı çok zordu. Diğer türlü 99 puan sezonu. Yani bu çok fazla dayandırılıyor. Bir kere 99 puan alınmasının sebebi pandemiden dolayı yüksek takımlı sezon oynanması. Yoksa zaten 34 maçlık sezonda maksimum alabileceğiniz puan sayısı 102. Yani bunun çok fazla duygusallaştırıldığını düşünüyorum. Bir de yani Galatasaray 102 puan alınca zaten şampiyon Galatasaray olmuş oldu. Zamanında Aziz Yıldırım'ın söylediği gibi. Yani siz 67 puan alın şampiyon olun. Yani burada hani matematik tarih şampiyonları yazar. İkincileri yazmaz. Bu sebeple ben İsmail Kartal'ın kötü bir iletişim modeli sergilediğini düşünüyorum. Aynı şekilde Sidiki Şerif olayında da öyle. Yani siz bir

0: oyuncunuza sahip çıkacaksanız eğer yarı sahip çıkmamanız lazım. Ya yani bu oyuncuya verilen para bu fazla verilmiş bence de deyip eski yönetime gönderme yapmamak lazım. Neden yapmamak lazım? Çünkü eleştirdiğiniz yönetimle, şimdi Saadettin Saran yönetiminin politikasını eleştiriyor. Dinamo Zagreb maçı sonrasında bir araya geldiniz, anlaşıldı sizle. Ya, o gün camia Tedesco'da devam etmek kararı almasaydı, siz zaten tamam demiştiniz Saadettin Saran yönetimiyle çalışmaya. Şimdi Aziz Yıldırım yönetiminin bir parçası olunca mı böyle oldu? Ben İsmail Hoca'yı yani sevmekle beraber dediğim gibi Fenerbahçe için ne gerekiyorsa elini taşın altına koydu. Yani zamanında Aziz Yıldırım İsmail Kartal'la ilgili neler neler dedi. Hepimiz hatırlıyoruz. Yine mi bize sallıyor dedi. İşte istedikleri olmuyor diye sallıyor dedi. İşte kulübe getirmiyoruz diye sallıyor dedi vesaire. Ama yani Ali Koç, Jesus, Mourinho, İsmail Kartal dörtgeninde de ya İsmail Kartal hep ikinci plana atılan ve hepsini de kabul edip gelen oldu. Yani şimdi İsmail Hoca'ya bir takım görevler atfediliyor, tamam, ama İsmail Hoca'nın da çok net bir duruşu yok hiçbir zaman. Bunu evet Fenerbahçelilik adı altında yapıyor ama hani İsmail Hoca'ya karşı biraz eleştiri olsun. Dördüncü kez gelebiliyorsa camianın başına da bu tarz şeyleri kabul edip gelebildiği için. Şimdi Aykut Hoca bunu kabul etmedi. Aykut Hoca Aziz Yıldırım'la masaya oturduğunda anlaşmazlık yaşadı. Aziz Yıldırım'ın bazı söyledikleri Aykut Kocaman'a, Aykut Kocaman'ın bazı söyledikleri Aziz Yıldırım'a ters geldi ve bir masada oturup anlaşamadılar. Ama İsmail Kartal A, B, C, D, E hiçbir planda yoktu. Bunu hepimiz biliyoruz. Vincenzo Montella vardı, Nuri Şahin vardı. Barış Göktürk'ün projeleriydi bunlar, Fenerbahçe Başkan Vekili'nin. Sonrasında gece 3'te bir anda anlaşma bozulunca İsmail Kartal'ı gece aradılar, 3'te gel dediler. Sabah 10'da zaten kulüpteydi. İsmail Hoca da bir plansızlık üzerine bu kulübe geldi. Ama dördüncü kez gelmesini ben isimlerden bağımsız olarak söylüyorum. Fenerbahçe 14 senedir bir başarısızlık sarmalının, 13 senedir bir başarısızlık sarmalının içinde ve dördüncü kez kulübün başına şampiyon olamamış bir antrenör getirildi. Bu Galatasaray'da ancak işte karşı done olarak Fatih Terim üzerinden konuşabiliriz. Yani örnek veriyorum, Torrent'in bir daha Galatasaray'ın başına geçme ihtimali var mı? Bence yok yani, mümkün değil.
1: Kemerburgaz'ın önünden geçemez. İçeri girmeyi bırak.
0: Bence de öyle. Bence de öyle. Yani hiçbir önünden geçemez ama Fenerbahçe'de İsmail Hoca'dan bağımsız söylüyorum bunu. Tamamen isimleri dışarıda bırakarak. 3 kez gelmiş, 3 kez şampiyon yapılmamış, yapamamış bir hoca 99 puan ve camianın evladı diye Fenerbahçe'nin başına getiriliyor. İnşallah sene sonunda Fenerbahçe adına güzel şeyler olur. Fenerbahçe şampiyon olur. Yani biz burada hani hepimiz hani Fenerbahçe tarafı için söylüyorum, Galatasaray tarafı, herkes kendi şampiyon olsun ister ama bu bana biraz bile bile lades gibi geliyor. Yani çünkü hiçbir plan proje olmadan Aykut Hoca ile tartışıldığı için İsmail Hoca arandı, geldi ve bir plansızlık olduğu hakim. Zaten diğer tarafta yani 20 Haziran'a kadar transferler bitirecek dedi. Bugün 3 Temmuz. Vedat Buluç hariç transfer yok. Oraya zaten hiç girmiyorum.
1: Şunu ben soracağım Yunus şimdi. Fenerbahçe'den devam edeyim. Icardi'nin de bir açıklaması vardı dün gece saatlerinde. Ona da değineceğim ama şimdi Fenerbahçe'nin transferde 36 milyon euro gibi bir harcama limiti var. Hani belki de bu Aziz Yıldırım abi hareket alanı bırakmıyordur. Vedat Muriç'in 5 milyonluk transfer taksiti ve 5 milyon euroluk yıllık maaşı düşürüldüğünde geriye de 26 milyon kalıyor. Şimdi Jirasi transferi var. Yani bu transferde gerçekleşirse 30 milyon euroluk bonservisin 3 taksit olarak ödenmesi bekleniyor. Yani 12 milyon euro gibi de yüksek bir yıllık maaş konuşuluyor. Eğer bu şartlar oluşursa yani kabul ederse Jirasi ve Fenerbahçe alırsa Fenerbahçe'de limit kalmayacak. Fenerbahçe ne yapacak bu saatten sonra, bu süreçten sonra? Ya da almayacak.
0: İmaj hakkı yapacaklar. Yani başka bir ekonomik çıkış yok. İmaj hakkı yapmak zorundalar. Şimdi Aziz Yıldırım hatırlarsan Habertürk'teki Ali Koç'la ortak yayınında ne dedi abi? Ben Mourinho'yu getirseydim dedi, imaj hakkını dışarıda bırakacaktım dedi. İşte 15 milyon euro verdiğiniz kişiye 5 milyon euro göstereceksiniz. 10 milyon eurosunu imaj hakkı yapacaksınız. İşte Fenerbahçe'nin anlaşmalı şirketlerine reklamlarda vesaire oynayacak. Bunu oyuncu kabul eden etmez ayrı bir durum. Yani Jirasi transferi de aynı, artık 4. 5. kez oyuncunun da kulübünün de kapısını çalıyorsun. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin bir limit problemi var. Aslında içeride bir çok ciddi bir maaş problemi de var. Yani Talişka'nın Ederson'un yüksek maaşları, şimdi Talişka Halst ile mesela görüşüyor. Acun Ulcan'ın net bir şekilde oyuncu ilgisi var. Fenerbahçe'nin içeride maaşı da açması lazım. Yani bonservisi bir şekilde yine halledebilirler, sponsorlar vesaire. Yani mesela Greenwood transferi de banka teminatı istiyorlar. Geçen sene Osimhen'den alışık olduğumuz bir durum. Yani artık yani Türk futboluna geçen sene Osimhen'le birlikte girdi banka teminatı konusu. Bakıyorsun Fenerbahçe şu an bunu veremiyor. Belki evet dediğin gibi limitlerden dolayı eli kolu bağlı Aziz Yıldırım'ın. Ama işte vaat ederken, yani muhalif durumdayken Aziz Yıldırım, hem Ali Koç tarafındayken hem Saadettin Saran tarafında söylüyorum. Aziz Yıldırım ne diyordu? Sen Ali Koç'sun. Sen Ali Koç'sun, gideceksin Ramos'u alacaksın diyordu. Gideceksin işte Suarez'i alacaksın diyordu. Mourinho ismini öneriyordu. Şimdi Aziz Yıldırım tarafı için de söylüyorum. Ki burada hakikaten şu da olsun. Biz Aziz Yıldırım döneminde, ben Aziz Yıldırım Hakan Safi seçiminde net bir şekilde Aziz Yıldırım tarafındaydım. Hani şu an Aziz Bey'i de eleştiriyorsa herkes samimiyetinizi de anlasın. Aziz Yıldırım için de söylüyorum. Siz de efsane başkansınız. 20 yıl bu kulüp için başkanlık yaptınız. Bu kulüp için hapis yattınız. Evet. Şimdi 20 Haziran'a kadar sözler verildi. Bunları tutmaları gerekirdi. Tutamadılar. Ama yani o taraf Ali Koç'ta, evet, çok değerli, çok büyük bir isim. Siz de efsane başkansınız. Sizin de bu kadar süreçte getirdiğiniz tek oyuncu Vedat Muriç olmamalıydı. Transferlerin çözümü konusunda da Aziz Yıldırım o kadar cömert ve o kadar yukarıdan konuştu ki, daha transfer sürecinin tamamlanması da var. Yani mutlaka büyük işler yapacaklardır. Ama şimdi burada bir numaralı olay, siz ilk başta şunu söylemeniz gerekiyor. Bizim elimizdeki kadro bu ön eleme turunu geçmek için yeterli olduğunu düşünüyoruz. Bunu söylemesi lazım. Vedat Muriç'le biz bu turu geçebiliriz. Tamam, buna herkes okey der. Ya da Sidiki Şerif de yeterli olabilir bu turu geçmek için. Hiçbir problem olmayabilir. Ama akabininde yani umut verici bir hamle yapılması lazım. Çünkü Aziz Yıldırım ne dedi? Bizde para çok, para konusunda sıkıntı yok dedi. Yani harcarız dedi. Muhalefet tarafındayken, aday tarafındayken imaj hakkıyla çözelim bu işleri dedi. Hatta hatırlayalım, ben defalarca kez hatırlatıyorum ki bu ceza UEFA'dan geldi Fenerbahçe, işte 7 milyon euro. O dönem dedik ki bakın bu imaj hakkı işlerine çok açıktan, çok aleni konuşuyor Fenerbahçe. Ya bunları STK, İHBAN kabul ediyor. Fenerbahçe bu konularda ceza gelebilir dedik. Mourinho ve Kerem konusunda UEFA'dan ilk ceza geldi. SPK'dan da gelebilir. Çünkü artık aleni bir arkadan dolanma durumu olmuş transferde. Bunu herkes bir net bir şekilde gördü. Türkiye'den de ceza gelebilir Fenerbahçe. Aziz Yıldırım'ın bunların önüne geçmesinin tek bir yolu var. İmaj hakkı yapacak. Yönetiminde Cihan Kamer başta olmak üzere, futboldan sorumlu zaten. Birçok firmanın yöneticileri var. Cihan Kamer herkes biliyor bir pırlanta firmasına sahibi. Bakıyorsun başka bir pırlanta firmasında Icardi oynayabiliyor. O zamanki eşi oynayabiliyor. Fenerbahçe de bunları yapacak. Fenerbahçe de bu şekilde çözümler bulacak. Yönetim kabiliyeti, hareket manevrası ancak bu şekilde genişler. Aziz Yıldırım'ın da sağlam, güçlü, tecrübeli bir yönetimi var. Bunları arkasından bir şekilde dolaşması, yasal olarak arkasından dolaşması gerekiyor. İmaj hakkı dediğimiz şey usulsüz bir şey değil. Bunları ancak bu şekilde çözebilir. Yoksa Fenerbahçe'nin elindeki söylediğin kalan 26 milyon euro Galatasaray'daki farkı kapatmayı hiçbir şekilde etmez.
1: Evet, dün Icardi'den de bir paylaşım geldi. Acaba bu paylaşımdan sonra Icardi yavaş yavaş konuşacak mı diye de ben düşünmeden edemiyorum. Gerçi çok Türkiye ile alakası yok. Kendisine Arjantin'de bir yorumcu eleştiride bulunmuştu. İşte başarısızsın ifadesini kullanmıştı. La Torre diye bir kişi, hanımefendi. O da ona başarısız diyen kişiye, sen de diyor 45 yaşında ünlü oldun. Sıradan bir kadınsın. Senin de hiçbir yeteneğin yok. Kendi soyadınla bile tanınmıyorsun dedi. Yani eşinin soyadı olan Lattore'yi kastederek ve başkalarının hayatlarını konuşarak geçiniyorsun. Hayatını bu mesleğe hazırlayan ciddi gazeteciler olduğunu düşününce o toplumun ne kadar yozlaştığını görmek üzücü dedi. Aslında Arjantin toplumuna da böyle bir tık laf attı bu noktada. Biraz da kızdı ve altına da işte Inter'deki, Paris'teki, Galatasaray'daki başarılarını paylaştı. Sence Icardi Galatasaray'la da ilgili açıklamalarda bulunacak mı ilerleyen günlerde? Bana sanki bulunacakmış gibi geldi ama bilmiyorum. Senin de yorumunu almak isterim.
0: Yani biraz bir hareketlenme oldu açık. Şimdi menajeri de konuştu bu konuyla alakalı. Galatasaray'la iletişimle alakalı. Icardi kendisinin zaten eleştiri üzerine net bir şekilde söylemlerde bulundu. Yani benim gözlemlediğim kadarıyla evet, yani hatta bu hafta içerisinde bence, çünkü artık resmi olarak kontratı bitti. Yani kontratın bitmesi ve bu hareketlenmenin de aynı ana gelmesinin çok tesadüf olduğunu düşünenlerden değilim. Bence hani Icardi tarafı da konuşmaya başlayacak ve hani az önceki konuşmayla alakalı hani spesifik şunu söyleyeyim. Ya Icardi tabii şu an mental olarak çok eleştirildiği için birazcık hani duygu patlaması bence yaşıyor. Şimdi çok insani açılardan bakmak lazım. Şimdi Mauro Icardi'nin Van Danara ile evlilik sürecinde vesaire çocuklarına bağlılığını yani gördük. Hani baba için evlatları çok önemlidir. Ya bu şimdi eşi, yani çocukları uzakta, eşi değil, çocukları uzakta, çok özel izinlerle gidiyor, görebiliyor. Bu izinleri Galatasaray'da başarısızlığından kaynaklı problem olmaya başladı. Galatasaray şampiyon olduğu sezonlarda da Icardi, Okan Hoca'nın özel izniyle gidiyordu, bir süre gelmiyordu, hatırlayalım, oyuncunun mentalini ayakta tutabilmek için. Ama şu an Icardi için bütün hareket manevraları daraldı. Yani sportif olarak geriledi, kontratı bitti. Yani işte çocuklarından ayrı velayet davası devam ediyor. O Arjantin'deki kavga görüntülerini vesaire hala hatırlıyoruz. Yani mental olarak yıpranmasının aslında sosyal medyada bir dışa vurumunu biz gördük. Ya haklıdır haksızdır zaman zaman işte ya tabii ki bence sert bir çıkış yapmış. Hani bir kadın için özellikle soyadından başka bir şeyle tanınmıyorsun demesi hoş değil ama hani Icardi için de artık adım adım bu hareket alanının daraldığını ve onun da duygusal olarak, ya hatırlayalım, biz Icardi'nin Şampiyonlar Ligi maçında neden sevinmiyor'yu konuştuğumuz gün sonrasında öğrendik ki bir gün sonra çocuklarının velayet davası varmış. Biraz insani açıdan da bakmak lazım. Galatasaray tarafına bakacak olursak da ben Galatasaray'da kalma ihtimaliyle alakalı bir açıklama yapacağını düşünüyorum. Bence Galatasaray'da kalmak için de fedakarlık yapacağını anlatacağı bir açıklama olacak. Ama bu Galatasaray'ı kesecek mi kesmeyecek mi? Yani Dursun Özbey'i ikna eden, Abdullah Kavukçu'yu, İbrahim Bey'i ikna eden bir açıklama olup olacak mı? Yeni futbola şeyi, yönetimde değişiklikler var. İkna eden bir açıklama olacak mı olmayacak mı? Hep birlikte göreceğiz ama yani 3,5-4 milyon eurolara inmediği sürece Mauro Icardi, bence Galatasaray kariyerinin böyle 5-6-7 gibi maaşlarda devam etmesi çok mümkün gözükmüyor.
1: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. Yunus, tekrar Dünya Kupası'na dönelim istersen. Gerçi Beşiktaş da yapalım. Bu Beşiktaş'ın yeni transferiyle ilgili Monaco'dan alınan 12 milyon euroya alınan oyuncu hakkında yorum yapmak ister misin?
0: Biraz ya şöyle, orayı da yani geçmeyelim. Çok nokta atış bir transfer olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Yani hani şimdi bakıyoruz, hani dikili taştan gelecek paranın hani yönetime girmesi, hani transferde kullanılması gibi bir hayalperestlik yapılıyordu. Ama hani bu da şu an için çok olmayacak gibi. Ya 12 milyon euro. Ya baktığın zaman çok büyük bir para. Bence yani Beşiktaş'ın hani son zamanlarda harcadığı bu paralar, hani Murillo'yu ve Ohu kenarda bırakıyorum, çok böyle nokta atış transferler yok. Ya maksimum birkaç oyuncu daha sayabiliriz. Mesela Beşiktaş şu an Salih Özcan'la görüşüyor. Hani bence bu transferden sonuçlanmaya hani yakın. Yani Pellegrini ile ilgilendiği var. Yani Pellegrini şöyle, yani İtalyano'dan geldiği söyleniyor transfer isteğine. Şimdi geçen sezona bakalım, 7 gol 4 asist. Senelerdir Roma'da oynuyor. Ya bu önemli. Ama ya ben şu an alınan oyuncunun yani 12 milyon euro eder mi konusunda hani çok açıkçası iyimser tarafta değilim. Ya yani bence 12 milyon euroluk bir yani şimdi çünkü konuştuğumuz isimler Trossard, Vlahovic. Ya bizim bir önceki yayında bunları konuşuyorduk. Yani Lukaku, Nübel, bunları konuştuk yani. Hani Lukaku yine gündeminde Beşiktaş'ın. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Lukaku ile ilgileniliyor. Ama hani tamamlayabilirler mi? Ya yani çok yüksek isimler. Şimdi sürekli kamuoyunda Serdal Dalı tarafından çok yüksek beklentiler yaratılıyor. İşte az önce söylediğim gibi. Yani Trossard, Arsenal, Vlahovic, Juventus. Yani bu isimlerle konuşup sonrasında gidip 12 milyon euroyu ya bu para eder mi etmez mi tarzında bir oyuncuyu aldığınız zaman hani ya Outara bence 12 milyon euro eder mi? Bence 12 milyon euro edecek bir futbolcu değil. Beşiktaş'ın şampiyonluk yolunda bir iskeletinde olabilecek bir oyuncu mu? Buna da tam emin değilim. Bence nokta atışı doğru bir transfer olmadı.
1: Bize verilen sürenin de sonuna geldik. Pazartesi saatler 12'yi gösterdiğinde tekrar mikrofonun başında olacağız. Size güzel hafta sonları diliyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Kimsenin de sizi üzmesine asla ama asla izin vermeyin. Görüşürüz. Sosyal medya Cihan Dişli. Takip ederseniz ben de size ederim. Hoşça kalın.

0: Cihan Dişli ile sokak futbolu devam edecek.
1: Radyo Gol.
0: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Can Genç'le Haber Masası başlıyor.

Herkese selamlar sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gold'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün de bir haber masası programında sizlere ben eşlik edeceğim. Ben Can Genç tabii.

0: dedim ki bunun yanında da Fenerbahçe Nathan Ake'yi açıkladı. Ancak henüz ne kadara alındığı hakkında bir bilgimiz yok. Tabii ki program içinde de bunun detayları çıkarsa bizler de tabii ki sizlere paylaşacağız. İrfan 25 hattımızda olacak zaten Fenerbahçe bölümüyle alakalı. Kendisine de sorarız. Birçok detayı değineceğiz ama tabii ki Alper abiyle başlayacaktık. Buradan Alper abinin bir yakını vefat etmiş. Ona da Alper abiye de başsağlığı dileyelim tekrardan. Emre Eren bizlerle beraber olacak ki Emre abi de hakikaten son dakikada bizi kırmamasından da dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum kendisine ki kendisi de çok çok değerli bir isim. Bizler adına Radyo Gol'de her zaman desteğiyle özellikle bütün yayıncıların programlarına desteğiyle de bizleri çok çok mutlu ediyor. Onu da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Emre abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk sevgili Can. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok çok teşekkür ederim. Emre abi tabii ki bugünkü akışta Beşiktaş'la başlamak istedim. Çünkü aslında birazcık karışık bir süreç olduğu konuşuluyor. Biraz haberlerde bilgi kirliliği olduğu konuşuluyor ki bu dikili taş arsasından bir meblağ bir parayla alakalı bir konu varmış. Biz de tabii ki gün içinde Radyo Gol'de birçok yayıncıyla da yayın yaptık ama Emre abi buradan temiz bilgiyi senden alırız diye düşünüyorum. Yani buradaki durum nedir? Bankalar Birliği ile alakalı durum nedir? Esasında birazcık saha dışında Beşiktaş'taki süreci senden dinleyebilir miyiz Emre abi?
1: Aslında sevgili Can yani tüzükte yazan bazı gerçekler var. Tüzükte yazan gerçekler de bazen kulüplerin içerideki yönetim kuruluyla ilgili akışlarını da doğru yansıtmıyor ortaya. Yani Beşiktaş kulübünün sonuçta bir parası var. Bu parayı evet Bankalar Birliği'ne yatırması lazım. Fakat başkan ve yöneticiler daha önce Bankalar Birliği'ne bu parayı ödedikleri için birkaç bankaya orada yükten kurtuldukları için kendi ceplerinden ödemeler yaptıklarını biliyorum. Transfer harcamaları yaptıklarını biliyorum. Bir kısımda buradan kendi ödediği paralara aktarma yaptıklarını görüyoruz. Aslına baktığın zaman hani hukuken tabii hukukçu değilim ama hukuken doğru olmadığını söyleyenler var, hukuken doğru olduğunu söyleyenler var ama günün sonuna baktığımız zaman burada da bir gerçek var, burada da bir yönetim kurulunun kararı var. Yani yönetim kurulu burada inisiyatif alabilir, burada karar değiştirebilir, bunu da karar defterine yazabilir. Sonuçta onlar da yöneticiler ve başkan bunu düşünüyor. Onlar da diyorlar ki biz diyorlar bu paranın büyük çoğunluğunu transfere kullanacağız ve içeride ödeme yapan yönetici arkadaşlarımıza merhem olmaya çalışacağız. Çünkü Beşiktaş Yönetim Kurulu'nda çok ciddi insanlar var ve çok ciddi paralar ödediler bugüne kadar. O yüzden onların da bir kısım rahatlamaları son derece doğal olduğunu düşünüyorum. Her şey Beşiktaş için. Beşiktaş bunu kendi içerisinde çözebilir ama basında bazı şeyler doğru şekilde yansıtılmıyor. Onu da söylemek lazım.
0: Çok doğru abi. Tabii ki yani buradan temiz Beşiktaş bilgilerini abi senden almak her zaman bizler adına da çok çok, çok keyifli. O yüzden de hakikaten desteğin için çok çok teşekkür ederiz abi. Tabii ki birkaç tane daha sorun var ister istemez. Tabii ki şu anda Beşiktaş taraftarları biraz da basketbol şubeyi de merak ediyorlar. Yani Euroleague için ne kadar bir bütçe olacak? Hangi sponsorlarla anlaşılacak? Yani birazcık açıkçası basketbol şubeye de yatırılması beklenen bir para var. Yani bu sene Beşiktaş'taki mali düzen hakkında birazcık aslında net bilgiler alabilir miyiz Emre abi?
1: Tabii ki. Futbol takımıyla ilgili ödemeler ve ayrılan bütçeden hiçbir şekilde basketbola aktarım yapılmayacak. Bunu söylemek istiyorum. Bunu aldım net bir bilgi. Ama tabii bak basketbol şubesine gelecek paralar da hem sponsorlar desteğiyle hem de tabii ki bir kısım bu dikili taş projesinden gelen rakamdan da mutlaka oraya aktarılacak. Ama basketbolda futbolu Beşiktaş yönetimi ayırmış durumda. Futbolun bütçesinden kesinlikle basketbola aktarmayacak ve Beşiktaş'ın biliyorsun Euroleague olduğu için şu anda sponsorlar da çok yüksek bir şekilde Beşiktaş'a sponsor olmak istiyorlar. İyi rakamlar vermek istiyorlar ve buradaki bütçeyi de oradan gelen sponsorluk ücretleriyle birlikte Beşiktaş çok güzel bir şekilde gayet olumlu bir şekilde ben harcayacağını düşünüyorum.
0: Peki tabii ki şimdi biraz da aslında aslında Beşiktaş taraftarı için önem arz eden konuya dönmek istiyorum abi. Bugün kombine yenilemelerinin de son günü ki benim de birçok Beşiktaşlı arkadaşımla sohbet ediyorum. Kendilerinden duyduğum şey, yani kapalı tribünde yer alan, yani 400'lü bloklarda yer alan arkadaşlarımın kombinelerinden zam oranı çok yüksek oldu. Yani diğer zamlara göre kapalı

0: tribününde, Beşiktaş kapalı tribünündeki zamlar çok yüksek olduğundan dolayı birçok kişi yenilememe durumunda imiş, öyleymiş. Bunu söylememi istediler ki Emre abi, yani buradaki kombine fiyatları hakkında da birazcık aslında sana soru sormak istiyorum abi.
1: Aslına baktığımız zaman kombine ücretlerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin çok daha altında, onu söylemek lazım. Ama tabii ki taraftar başarı istiyor, taraftar doğru bir oyun istiyor, taraftar transfer istiyor. O yüzden de biraz bekletiyorlar. Benim de arkadaşlarım var gerçekten. Yani hani oynanan futbola göre, yapılan transferlere göre çok fazla fiyat olduğunu söyleyenler var. Ama bunu yönetim kurulu bence bir istişare edecektir. Mutlaka bu kombine fiyatlarının bir kısım daha düşeceğine inananlardanım. Onu söyleyeyim. Çünkü Beşiktaş'ın taraftarına, taraftarın da Beşiktaş'ın ihtiyacı çok elzem olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bu birlikteliği asla kaybetmemeliyiz. Burada bence hakkaniyet olanı yönetim kurulu ve sevgili başkan, Sayın Başkan Serdar Adalı mutlaka bunu dile getirecektir. Hatta bizler de bu konuyla ilgili yönetim kurulundan abilerimizle, kardeşlerimizle bunları paylaşıyoruz. Çünkü burada güç birliği Beşiktaş'ın başarıya gitme sürecini başlandıracaktır. Onu taşlandıracaktır. Biz artık bu sene yapmış olduğumuz transferlerle, o seyirci gücüyle hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın arasına girip doğru bir oyun ortaya koyup potansiyel oyunumuzu sahaya yansıtıp o Beşiktaş ruhunu ortaya koymamız gereken günlerden geçiyoruz. Bunu da bence Beşiktaş camiası el birliğiyle bir şekilde halledecektir. O yüzden kimse merak etmesin, kombine sahipleri merak etmesin, mutlaka ilk hak zaten onlardan yana olacaktır ama biraz daha beklemeleri, biraz daha transferlerin netleşmesiyle birlikte bence yönetim kurulu burada hakkaniyetli bir fiyat çıkartacağını düşünüyorum.
0: Tabii şu anda okuduğum haberlere bakıyorum, biraz da göz gezdirmeye çalışıyorum Emre abi aynı zamanda ama
1: bugün bizi üzen bir haber geldi.
0: Lütfen abi.
1: Fenerbahçe biliyorsun Ake'yi açıkladı stoperi. Manchester City'de oynayan yaklaşık 6 senedir Manchester City'de önemli işler yapan Hollandalı stoperi renklerine bağladı. Arkasından Fenerbahçe yönetiminin Vlahovic'le de sıkı bir görüşmeler trafiğine gireceğini konuşuyorlar. Konuşulmaya başladı. Bizim için, yani Beşiktaş camiası için olumsuz bir haber. Çünkü bizim gerçekten olmazsa olmazımız, çok değerli bir santrafora çok bir şekilde bu yıl özelinde ihtiyacımız var. Sadece Orta Ligi götürmek istemiyoruz. Çok değerli bir santrafor almak istiyoruz. Bunun en baş oyuncularından biri de biliyorsun Vlahovic. Uzun zamandır görüşüyor Beşiktaş. Çok yakın görüşmeler yaptı. Kendisiyle ve menajeriyle ayrı ayrı görüşmeler yaptı ve son noktaya kadar geldiğini düşünüyorum. Arada çok az bir pürüzler kaldı ama burada Fenerbahçe'nin tabii devreye girmesi biraz Beşiktaş'ın elini sıkıştırabilir. O yüzden başkan ve yönetim kuruluna ben buradan da seslenmek istiyorum.
0: Lütfen.
1: Çok yakın zamanda Vlahovic transferini taraftara duyurmak zorundalar. Çünkü Beşiktaş önce çok doğru bir teknik adam aldığına inanıyorum. Ama doğru teknik adamla, doğru oyuncularla bir şeyler yapabilirsiniz. O transfer politikasında da, o transfer sürecinde de Beşiktaş kulübü çok doğru transferlere gitmesi lazım ki önce bir oyun ortaya çıkması lazım. Sonra da şampiyonluğun büyük adaylarından biri olması lazım. O yüzden beni bugün biraz endişelendirdi bu haberler. O yüzden bence başkan ve yönetim kurulunun çok kısa zamanda Vlahovic transferini açıklayacaklarını düşünenlerdenim.
0: Vallahi Emre abi, açıkçası futbol gözüne aşırı güvendiğim için şu soruyu da sormak istiyorum. Trossard transferine ne diyorsun? Yani olacak gibi mi? Sonuç olarak okuduğum haberlerin doğrultusunda Beşiktaş'ın ilgisi olduğunu görüyorum. Trossard Beşiktaş'a ne katar? Ve aynı zamanda mümkün müdür bu transfer ve ne zaman gerçekleşebilir diye sormak istiyorum.
1: Trossard zaten Arsenal'de kendi rüştü ve gücünü ispatlamış çok önemli bir kanat oyuncusu biliyorsun. Belçika takımında da önemli işler yapmaya devam ediyor. Yani Trossard Beşiktaş'a bir katkı verir mi sorusuna şöyle bir yanıt vermem lazım. Kesinlikle katkı vereceğini düşünüyorum ama biraz yaşla alakalı, 31 yaşında olması biraz tabii endişelendiriyor insanları ama sonuca baktığımız zaman Galatasaray bir Mertens transferi yapmıştı hatırlayacak olursan.
0: Doğru.
1: O da o yaşlarda gelmişti ve tarihinin en önemli oyunlarından birini oynatmıştı Galatasaray takımına. Biz de Trossard'dan çok umutluyuz. Beklentimiz çok yüksek. Önce Arsenal kulübü 20 milyon euro bedel söyledi Beşiktaş kulübüne. Sonradan bunu 12'ye düşürdüler. Beşiktaş kulübü 12 verdi. Görüşmeler devam ediyor. Ne noktasına geldi? Trossard'ın meclisinde ufak tefek sıkıntılar var. Onları da aşağıdan sonra ben çok yakın zamanda hem Trossard'ın hem Vlahovic'in Beşiktaş kadrosunda önümüzdeki yıl içerisinde olacağını düşünenlerdenim. O orada olursa en azından omurgamızı çok sağlam bir şekilde artık o işlevi ortaya koyacak. Hatta şunu da söylemek istiyorum.
2: Lütfen abi.
1: Hatta şunu söylemek istiyorum. Son dakika gelişmesi bu. Bugün çok önemli bir gelişme oldu. Büyük ihtimalle Salih Özcan transferi de bitmek üzere. O da Eylül kulağında. Yani arada çok küçük. Yani 250-300 bin eurolar kalmış. Bu yüzden Beşiktaş'a böyle bir transfer de gerçekleşmişse yavaş yavaş artık Beşiktaş Vincenzo Italiano'nun istediği oyun potansiyeline bu transferlerle ulaşacaklar. Hocadan da bu yıl üzerinde çok umutluyum.
0: Emre abi, yani tabii ki seninle daha önce istişarelerimiz çok çok oldu belli başlı isimler üzerinden, ki Outtara'yı da konuşmuştuk ama dinleyicilerimiz de tabii ki merak ediyor oyuncuyu. Yani Beşiktaş'ta Outtara nasıl bir etki yaratabilir veyahut da beklentinin altında mı kalır? Bir de aynı zamanda tabii ki bedelini tam olarak belli başlı kaynaklar yani farklı farklı gösterdiği için oyuncuya bonservis ve maaş olarak tam olarak ne verildiğini biliyor muyuz abi? Bunu sormak istiyorum.
1: Vallahi bunu son öğrendiğim duyumum şu, 6,5 milyon euro bir maaş ödenecek. Bonservis bedeli ödenecek. Kendisine de 2 milyon euro bir maaş ödeneceğini söylüyorlar. Çok genç bir oyuncu. 21 yaşında. Monaco'da zaman zaman forma giymiş ama orada bir Oliver Silva diye bir oyuncu var. Yani o sakatlandıktan sonra biraz forma giymiş. Bende biraz şöyle bir şey var. Evet, çok rüştünü ispatlamış bir oyuncu budur değildir. Atletik özelliği yüksek, özellikle oyunu ofansif tarafını çok doğru oynayabilen bir sol bek olduğunu biliyorum. Çok yakın bir arkadaşım, scouting bir arkadaşım, 5 tane canlı maçını izlemiş. Yani Rıdvan'la aynı seviyede olduğu söyleniyor. Tabii genç oyuncu olduğu için Beşiktaş bu genç oyuncuya yatırım yapmak istiyor. Bunu biraz sahneye çıkartıp yarın 25-30 milyon eurolara da satabilir. Bu da olabilir. Fakat şöyle de bir aksi bir durum olabilir. Rıdvan oyuna iyi başlarsa, Rıdvan lige iyi başlarsa Rıdvan'la da bir başlangıç yapılabilir. Yani Rıdvan ayarında bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Aslında Beşiktaş'ın oraya direkt oynayabileceği, yani oyunu force edebilecek bir sol beke ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ama yönetim kurulu da burada şöyle düşünüyor. Hocanın istekleri doğrultusunda biraz daha genç oyunculara yönelmek istiyor. Burada da bence haklı da çıkabilirler ama ben de biraz soru işareti var mı diye soracak olursam ben de ufak bir soru işareti var bu oyuncuyla.
0: Ya Emre abi, son sorumu da sormak istiyorum açıkçası. Şu anda ya bir haber okudum ve kale arkası tribünlerinden aslında koltukların 3 santim daraltılıp 46 bin kişilik bir stadyum kapasitesine ulaştırılacağı haberini okudum. Bu doğru mudur abi?
1: Doğru.
0: Bu işlem ne zaman yapılacak peki? Yani
1: doğru. Bu lig bitmeden bunu başarmaya çalışıyor yönetim kurulu. 4000 tane koltuk yerine getiriliyor. Yani 4000 kişilik yer açılıyor. Burada 4000 kişi de bence çok önemli bir mesele, Beşiktaş'ın meselesi. Zaten biliyorsun bizim kale arkasında oturan, tribünlerde oturan taraftar gruplarımız çok fazla koltukta oturmayı seven gruplar değil.
0: Doğru.
1: Onlar hep ayakta duruyorlar. Yani o yüzden biraz daha safları sıklaştıracaklar ama bu Beşiktaş'ın faydasını olacak, eksiğini olmayacak diye düşünüyorum.
0: Peki. Emre abi çok çok teşekkür ederim. Bizi kırmadın. Geldin Beşiktaş hakkında hakikaten çok değerli bilgilerini bizlerle paylaştığın için çok çok teşekkür ederiz abi.
1: Ben teşekkür ediyorum sevgili Can. Radyo Gol'de her zaman varız biliyorsun. Sen ve Berk'in benim bende yeri çok farklı. Sizler bana rica ettiğiniz zaman mutlaka yayında olmak istiyorum. Bu arada şunu da hatırlatmak
0: lütfen
1: istiyorum
0: abi.
1: Dinleyicilerimize. Ben geçen hafta itibariyle HT Spor'dan ayrıldım. A Spor ekranlarında olacağım bu yıl özelinde.
0: Tamam.
1: Buradan da dinleyicilerimize özellikle bizleri takip etmesini ve A Spor'la devam etmelerini özellikle söylemek istiyorum.
0: Tamamdır abi. Biz de almış olduk bu müjdeyi. Tamam. O halde çok çok teşekkür ediyoruz Emre abi.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ ol.
1: Görüşmek üzere.
0: Çok sağ ol Emre abi. Evet, tabii ki programımızda dört büyüklerden bahsedeceğiz. İlk başta Beşiktaş'la başlamak istedik. Onu da söylemiş olalım. Yani bugünkü çizelgemizde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor şeklinde gideceğiz. Tabii ki haber masasında zaman zaman bunun çok daha farklı sıralamasıyla da gidiyoruz. Bugün bu şekilde bir takdirimiz oldu. Tabii ki bunu sizlere bir kez daha söylemek isterim. Çünkü belli konularda tabii ki dinleyicilerimiz hassas olabiliyorlar. Bunu açıklama ihtiyacı hissettiğim için de bunu söylemiş olayım. Biraz dinleyici mesajlarına gideceğim. Ardından tabii ki kısa bir reklama gitmem gerekecek. Reklamdan sonra tabii ki İrfan 25'te Fenerbahçe tarafını konuşacağız ama şöyle bakıyorum. Beşiktaş her sezon üst üste aynı hataları yapıyor. Transferleri neden bu kadar yanlış yapıyor Beşiktaş diye Bülent Bey'in bir serzenişi var. Ki yani bakalım tabii ki transfer bir süreç ve şu anda daha Dünya Kupası kaynaklı olarak bir tık daha tam randımanlı, tam transferin hızının en yukarılarda olduğu evrede değiliz. O yüzden de bakalım nihai sonuç ne olacak diye söylemek istiyorum. Hüseyin Mecit Bey güzel dileklerini bizlere göndermiş, sağ olsun. Ki bakıyorum şöyle, haber masasına hoş geldin, hayırlı cumalar Can Genç, Allah işini gücünü rast getirsin demiş. Çok teşekkür ederiz güzel dilekleriniz için. Kadir Bey yazmış, Aki hakkındaki yorumların nelerdir diye. Fenerbahçe bölümünde tabii ki konuşacağız, İrfan 25 ile konuşacağız ama çok kısa şöyle bir yorum yapmış olayım. Ya benim çok beğendiğim bir oyuncu, ki yani şöyle de söyleyebilirim, Skriniar'la uyumlu bir ikili olacaklarına inanıyorum. Belki birazcık yani çok net kontratak direkt oynayan takımlara karşı atletik dezavantajlar olabilir bu ikilinin ama topa daha fazla hükmedecek bir Fenerbahçe olacağını da hayal ettiğimiz için ve Ederson'un ve Ake'nin de zaten City'den daha önce oynama refleksinin olduğunu da bildiğimiz için bana mantıklı bir transfer olarak geldi. Ama tabii ki yani meblağ çok önemli burada. Şu anda konuşulan paraları düşününce de birazcık bana esasında bonservis tarafı fazla geldi. Yani maaş tarafı tabii ki normal maaş skalasındaki Fenerbahçe oyuncularını da düşününce hani 6 milyonlar konuşuluyor Ake'nin maaşı için. Bana artık normal gelmeye başladı bu durum. Ya ki bu maaşları çok çok da destekleyen birisi değilim. Bir futbol sever değilim, en azından bunu söylemiş olayım ama bonservis olarak bana biraz fazla gibi göründü konuşulan rakamlar. Ama tabii ki resmi ve nihai rakamları öğrendikten sonra çok daha net bir yorum yapabiliriz. Ama Ake'nin mantık çerçevesinde bir transfer olduğunu inanıyorum. Bir dinleyicimiz bir mecrayı, Yaşar Bey bir mecrayı eleştirmiş. Selam yollayalım Yaşar Bey'e direkt. Bunu bu şekilde lanse etmemiş olayım. John Duran hakkında sorularınız var. Tabii ki bunu 18.45 civarlarına doğru aslında konuşacağız Galatasaray tarafını. Galatasaray'da çok önemli iki tane konuğumuz olacak. Ali Naci Küçük ve Hakan Erol bizlerle beraber olacak. Bunu da söylemiş olalım. Çok kısa bir reklama gidiyorum. Ki bu dinleyicimiz de kimmiş? İsmini göremiyorum ama şu Murat Bey diye görüyorum. Murat Bey'in tabii ki sorularını cevaplayacağız ama Galatasaray bölümünü de alayım. Konu çok dağılmasın. Beşiktaş tarafıyla başladık. Şimdi kısa bir reklam, ardından Fenerbahçe ile devam edeceğiz.
2: Can Genç'le haber masası devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Can Genç'le haber masası devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam edebiliriz tabii ki. Fenerbahçe tarafını konuşacağız. İrfan 25 biraz sonra tabii ki müsaitliği varsa bizlere bağlanacak. Kendisiyle de konuştuk zaten gün içinde, ancak şu an çok küçük bir iş olduğunu yazdı. Eğer müsaitliği yaratabilirse kendisini de tabii ki Fenerbahçe bölümünde konuk etmek istiyoruz ki aslında Ake'yi konuşuyorduk, son dakika gelişmesi olarak vermiştik. Yani Ake'nin neler katabileceğine dair esasında İsmail Kartal oyununda biraz daha pasa dayalı bir oyun anlayışı ve savunmadan topu arkadan kurmayla bir oyun anlayışı olursa ki olacağını düşünüyorum. Ederson gibi bir kaleci, Ake gibi o oyun kültüründe oynamaya alışık bir oyuncu, Skriniar gibi zaten rüştünü ispat etmiş bir stoper oyuncusundan bahsedebiliriz. Yani bu arka üçlüyle Fenerbahçe'nin başarılı bir arka üçlüsü olabileceğine inanan taraftayım. Tabii ki dezavantajları olan da bir kadro olduğunu da söyleyelim bu konuda. Yani tempo anlamında özellikle çok çok atletik ileri hattına sahip takımlara karşı Fenerbahçe çok önde kurulursa, o zaman savunma arkasına atılan toplarda birazcık problem yaşanan bir tandem olabilir. Ama onun dışında topa hükmedilen oyunlarda mutlaka Ake'nin katkısı çok olacaktır ki belki o tarz rakiplere karşı daha farklı bir alternatif Jaden'la İsmail Hoca tercihini o yandan kullanabilir. Tabii ki bunların hepsini göreceğiz. Jaden'ın durumunu da göreceğiz. Çünkü birçok haber yazılıyor Jaden Osterwolde'nin gitmesiyle alakalı. Ama yani benim gördüğüm kadarıyla bence o iş bu sene olmayacak gibi hissediyorum. Ama tabii ki transfer bir anlık bir iş. Bir anda bambaşka bir şey de çıkabilir karşımıza. Onu da söyleyelim. Yani mesela Fenerbahçe tarafını konuşurken ister istemez biraz daha Archie Brown'dan da konuşmak isterim. Yani şu anda okuduğumuz bütün haberlerde kampın yıldız olduğu yazıyor ve laktak testlerinde de en iyi test sonuçlarına sahip oyuncu oldu haberlerini okuyoruz. O yüzden de belli başlı şekilde bu şekilde pozitif anlamda da mesela Fenerbahçe taraftarı belki de şaşırmıştır bu duruma diye söyleyebilirim. Yani bunu geçen sene Trabzonspor'da Folcarelli için de söylemiştik. Yani kamp döneminde çok çok iyi gözüken bir oyuncuydu ki hiç kimse zaten Folcarelli'nin Trabzonspor'da bu kadar iyi bir oynayacağını bu sezon nezdinde konuşuyorum beklemiyordu. Ve bir anda oyuncu da gerçekten şahane bir sezon yaşadı Trabzonspor'la. O yüzden de bu kamplar buradaki belli başlı oyuncu performanslarının durumları çok çok belirleyici olabiliyor. Her takım için bunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe tarafını konuştuğumuz bir kısımdayız. Şöyle bakıyorum, Hüseyin Mecit Bey bir kez daha iyi yayınlar dilemiş. Hakan Bey yazmış. Hakan Bey Greenwood olacak mı diye bir mesaj yazmış. Şimdi tabii ki son okuduğumuz haberlere göre bir kere Roma'nın bir atak yaptığı konuşuluyor. Yani bonservis anlamında Roma'nın Fenerbahçe'nin daha üstüne çıktığı haberlerini okuyoruz. Ki aynı zamanda Atletico Madrid'de oyuncu için devreye giren ekiplerden bir tanesi oldu. Ki göreceğiz, yani Greenwood transferi bence bugün yarın sonuçlanacak bir hamle olmayacak gibi geliyor bana. En azından Roma adına da, Atletico Madrid adına da, Fenerbahçe adına da, ki biraz Lookman meblağlarına benzer bir transfer olduğunu söyleyelim. Yani sonuçta Atletico Madrid sol kenarda çok net verim aldığı Lookman'la oynuyor. Aynı zamanda Baena da var. Ki aslında Greenwood sağ kenar oyuncusu ama orada aynı zamanda Giuliano Simeone de var. Ve Marcos Llorente de var Atletico Madrid'de. O yüzden Atletico Madrid'in Greenwood'u aldığı senaryoda nasıl kullanacağını ben çok merak ediyorum. Belki 4-4-2'de bir yardımcı santrafor rolünde kullanabilir Atletico Madrid eğer alır ise. Roma tarafında ama gerçekten hedef oyuncu olacaktır eğer Roma'ya transfer olursa oyuncu. Yani orada da tabii ki bizim kulüplerimizin, yani Türk kulüplerinin verdiği yıllık maaş daha da iyi oluyor bu kulüplere göre. O yüzden de oyuncu tarafının tabii ki yüksek maaştan yana burada belki de tercih hakkını kullanacağını da düşünen taraftayım. Yani bunu göreceğiz. Ama muhtemelen bu iş kim alacaksa 40 milyon euro bandlarına bu iş bitecek gibi düşünüyorum. 55'lerden 45'lere inildiğini okuyoruz. Yani bu iş 40'a biter gibi yorumluyorum. Ama tabii ki göreceğiz. Yani bugünden yarına bir hamle olacak mı? Bugünden yarına bir durum görecek miyiz Greenwood'da? O da soru işareti ki gün içinde birçok kişiyle de konuştum. Birçok kişiyle de istişare de ettik. Girassi isimli ve Richarlison isimleri bugün ortaya çıkmaya başladı. Yani hatta Emre Eren'in de işaret ettiği Vlahovic ismi de Fenerbahçe'ye aslında yazılmaya başladı. Yani Fenerbahçe tarafının Vedat gibi bir oyuncusu varken bence birazcık daha farklı bir profile gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu ne demek? Biraz daha bence atletik kabiliyeti yüksek ve dar alanda adam eksiltip kale önünde bir becerikli bir oyuncuya gitmesi gerektiği tarafındayım santrafor olarak. Yani Girassi'nin ben doğru profil olduğunu düşünmüyorum Fenerbahçe adına. Yani biraz aslında şöyle düşünebiliriz oyuncuyu. Belki bilmeyenler vardır. Biraz Onuachu'ya benzeyen bir oyuncu olduğunu söyleyelim ama Onuachu bence bana sorarsanız çok daha farklı bir fizik yapısına sahip olduğu için belli başlı avantajları var. Ben burada güç noktasında benzettim Girassi'yi Onuachu'ya. Ama Girassi'nin bir tık hantal bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Ve hantal bir oyuncu ister istemez yani o pres şiddetini ve taraftarı ateşleyecek konumda Fenerbahçe taraftarını çok da mutlu edecek bir isim olduğunu da düşünmüyorum Girassi'nin. Yani o bölümde mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin santraforu Balogun'u izledik Dünya Kupası'nda şu ana kadar. Yani gerçi son maç kırmızı kart görmüştü ama gerçekten mesela yani gol noktasında da çok başarılı bir oyuncu. Atletik kapasitesi yüksek bir oyuncu. Yani bir tık daha bu tarz bir profile gidilebilirse Fenerbahçe adına bence çok daha başarılı bir hamle olacaktır diye düşünüyorum. Yani Vedat Muriç tabii ki çok özel bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Yani sonuç olarak yani hem pres şiddetini iyi ayarlayan hem sırtı dönük oynayabilen ve aynı zamanda servisleriyle de becerikli bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz tabii ki. Hepimizin tanıdığı bir oyuncu Vedat Muriç. Burada Vedat Muriç'i uzun uzun yorumlamamıza da çok da gerek olduğunu düşünmüyorum. Bir dinleyicimiz esprili bir şekilde yok gerçekmiş. Taylan Antalyalı'nın Galatasaray ile sözleşmesi daha yeni bitmiş diye bir mesaj göndermiş. Hakikaten mi ya? Bak, ben bunu atlamışım. İlginç bir yorum gelmiş bir dinleyicimizden. Selam olsun bu dinleyicimize. Şöyle bakıyorum. Abi Vedat ikinci forvetimiz diyorlar. 30 milyon veriyorlar. Neden enerjilerini birinci forvet için kullanmıyorlar ve o da sakatlandı. Yine forvetsiz kaldın diye. Yani tabii ki ya futbolun içinde bu da var ama Fenerbahçe'nin yaşadığı durum çok büyük bir şanssızlık olduğunu söyleyelim. Yani sonuç olarak yani net bir santrafora gidildi ve oyuncu neredeyse birinci veya ikinci idmanda bir sakatlık geçirdi ve yaklaşık bir ay olmaması bekleniyor. Yani tabii ki Gornik-Zarbije eşleşmesinde şu anda hali hazırda olan Fenerbahçe kadrosunun gayet yeterli olduğunu ben düşünen taraftayım ama mutlaka mutlaka bazı hamleler olması gerektiğini düşünüyorum. Yani Fenerbahçe tarafında çok fazla gönderilmesi gereken oyuncu var ki bugün birçok oyuncunun aslında kamp kadrosunda olduğu açıklandı. Yani birkaç tane ismin kampa dahi götürülmeyeceği konuşuluyordu. İşte Mimovic'lerin, Musabalar'ın, Omar Fayed'lerin içinde olduğu o uzun listenin olmayacağı konuşuluyordu. Ancak bu durum Fenerbahçe spor kulübü tarafından yalanlandı ve kamp oldukça kalabalık bir şekilde, yani milli takımlarda oynayan oyuncular haricinde oldukça kalabalık bir şekilde Avusturya kampında olacağını söyleyelim Fenerbahçe tarafının. Ki şöyle bakalım, Fenerbahçe tekrardan John Duran'a yönelir mi? İsmail Kartal ile bir ivme yakalayabilir mi şeklinde. Yani şöyle söyleyeyim, John Duran ister istemez, yani sizin hedef santraforunuz ise, bir numaralı adayınız ise, çok riskli bir hamle. Sonuç olarak mental olarak problemli bir isimden bahsediyoruz. Ama sizin ana planınızda bir net bir santraforunuz varsa o zaman yani şu anda konuşulan rakamlar 4 milyon euro maaş ve ücretsiz kiralık gibi rakamlar konuşuluyor Galatasaray adına. Galatasaray bölümünde bunu zaten tartışacağız Ali Naci Küçük'le ve Hakan Erol'la ama yani yine de şunu söyleyelim. Yani John Duran işi birazcık hani ya tutarsa işi gibi, birazcık aslında ufak bir kumar işi gibi olduğu için de bence yani sonuç olarak birinci santrafor olarak düşünülen bir ortamda John Duran'ın transfer edilmesinin çok büyük risk olduğunu düşünüyorum. Yani oyuncunun tabii ki mental problemleriyle alakalı bir durum bu ve bununla ilgili zaten yani yaklaşık 22 yaşında olsa gerek John Duran şu ana kadar 7-8 farklı kulüpte oynadı ve yani ben 22 yaşında bir oyuncunun bu kadar gezdiğini hatırlamıyorum. Yani bu bile bence bazı şeyleri gösteriyor. Ha tabii ki belki başarılı olur mu? Olabilir çünkü inanılmaz bir yetenekten bahsediyoruz. Yani az Aston Villa'da ben ilk izlemeye başlamıştım doğrusunu söylemek gerekirse. Yani Oli Watkins'in yerine oyuna girerdi. Gerçekten yani inanılmaz bir etki yaratırdı. Hatta Aston Villa'nın hafta içi maçlarında daha çok tabii ki yoğun fikstür olduğu dilimlerde John Duran ilk 11 oynardı. Hafta sonu maçlarında Oli Watkins ilk 11 oynardı. Yani öyle bir oyuncuydu. Yani tabii ki potansiyel ve yetenek olarak yani çok net bir şekilde Türkiye Ligi'ndeki çok başarılı santraforlardan bir tanesi olarak anılabilecek bir oyuncu. Ama ana planda güvenebilir misiniz sorusunun cevabı zaten belli başlı şeyleri John Duran için açıklıyor. Fenerbahçe tarafıyla alakalı da ben böyle bir tasarruf olacağını düşünmüyorum diyeyim. Yani doğrusunu söylemek gerekirse. Ama yine de işte yani tabii ki olur olmaz onu bilemem. Yani böyle bir haber de okumadım bu arada ama işte Dünya Kupası'nda Amerika forması giyen Balogun'u bayağı ben uygun oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki bu benim futbol görüşüm. Bu benden çok çok daha iyi bilen profesyoneller zaten her takımı yönetiyor. O yüzden de en iyisini onlar bilirler diye söylemiş olayım. Tabii ki Fenerbahçe tarafında konuşmaya da devam edebiliriz. Yani şöyle bakılınca birçok ismin aslında gitmesi gelmesi işleri çok fazla konuşuluyor ki yani Livakovic, Diego Carlos, Becao, Omar Fayet, Semedo, Mimovic, Amrabat, Nene gibi isimlerden belki çıkılabilir gibi yorumluyorum. Özellikle Nene tarafından bir bonservis beklentisi var Fenerbahçe tarafının, özellikle bir 20 milyon civarlarında bir beklentisi olduğunu vurgulayalım. Semedo eğer değerini bulursa gitmesi konuşuluyor, yıllık maaşının fazla olmasından kaynaklı. Onun haricinde Becao belki denilecek, işte antrenmanda, kampta Becao'nun durumuna bir bakılacak diye konuşulan haberleri okuyoruz. Ama ben günün sonunda Ake transferinin de olmasıyla beraber olası Osterwolde'nin de kaldığı denklemde Becao ile yolların ayrılacağını düşünüyorum. Ki bugün Sidiki Şerif'e de bir ilgi olduğunu gördüm Hamburg tarafında. Yani Hamburg kulübünün de satın alma opsiyonlu bir kiralık teklifi ile Fenerbahçe'nin kapısını çaldığını biliyoruz. Bunları da tabii ki daha net bir şekilde bir nihai veyahut da daha resmi bir haber olduğu vakitlerde de sizlere tabii ki Radyo Gol mikrofonlarında doğrudan tabii ki sizlere haber vereceğiz bu konu hakkında diyelim. Fenerbahçe konunun kısmını birazcık aslında ben kendim yorumladım dinleyici mesajlarımızla beraber ki sorularınız varsa 0212-273-10-10'dan seve seve yanıtlarız. Fenerbahçe ile alakalı sorularınızı alalım. Çünkü biraz sonra zaten Galatasaray kısmına geçeceğiz. İlk kısımda Beşiktaş'ı ele aldık. İkinci kısımda Fenerbahçe ile devam etmeyi tercih ettik. Şimdi esasında bir Ali Naci Küçük'e bağlanacağız. Tabii ki reklamımızdan aramızdan sonra Ali Naci Küçük'le bir bağlantı yapacağız. Hakan Erol'la aslında ideal Galatasaray nasıl olmalıyı konuşacağız. Bu transferdeki acele etmeme tutumunu Ali Naci Küçük'le ve bu tutumun nelere yol açabileceğini veyahut da akıllı bir strateji midir diye bunların detaylarını konuşacağız. Tabii ki iki değerli Galatasaray yorumculuğumuzla beraber onu da söylemiş olalım. Tabii ki programın son bölümüne doğru Aytekin Akay ile beraberdi. Trabzonspor'u ele alacağız. Onana transferi tekrardan gerçekleştirildi. Geçen sezon oyuncu kiralık olarak Trabzonspor forması giyiyordu. Bu sezonda kiralık olarak oyuncu Trabzonspor forması giyecek. 2 milyon euro imza parası ve 3,5 milyon euro maaş olarak açıklandı. Onana'nın transferi, bunu da söyleyelim, kiralık bir anlaşma olduğunu ve bir yıllık bir anlaşma olduğunu da bir kez daha altını çizelim ki Ake haberinde zaten sizlere son dakika olarak geçmiştik. Ake'de gelecek sezon Fenerbahçe forması giyecek. Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer'in açıklaması doğrultusunda Ake ile anlaşıldığı da doğrulandı ve Richarlison haberlerini görüyoruz Fenerbahçe'de ki Ziya Bey'in aslında bir mesajı var. Fenerbahçe'nin çok ciddi bir borcu var. Bu borcu belli bir daha yüksek bir borca nasıl ulaştırabilirlerse onun için çalışıyorlar gibi bir mesajı var. Yani her kulübün çok ciddi borçları var. Yani finansal konularda çok daha uzman insanlar bu konuları çok daha iyi değerlendirirler. Ama yani benim başta zaten bir futbol sever olarak pek anlamadığım konu, yani bu oyuncu maaşları çok mantıklı seviyelerde olduğunu düşünmüyorum ben. Yani bunu Galatasaray ve Fenerbahçe nezdinde söyleyebiliriz. İki kulübün de verdiği, hatta kimi zaman Beşiktaş'ın da diye katalım. Trabzonspor biraz daha bence normal bir seviyede ilerliyor oyuncu maaşları konusunda. Yani kulüplerimizin hakikaten çok çok çok yüksek paralar verdiği ortada ve bu durum biraz da sıkıntılı bir duruma yol açıyor. Yani siz yeni bir oyuncu transfer ettiğiniz vakitte oyuncuların maaş tablosu ortada olduğu için ister istemez kapı çok daha yüksekten açılıyor. Yani oyuncuya verdiğiniz yüksek meblağlar diğer oyuncuların da o meblağı almasına, yani o kadar bile olmasa da kademeli bir artışa yol açıyor ve bu durumda tabii ki kulüpleri finansal olarak ister istemez zorluyor. Bunu da söyleyelim. Onu açıyor alamazlar mı diye bir mesaj gelmiş bir dinleyicimizden. Hüseyin Bey. Yani onu açı konusunda ben Trabzonspor'un satsa dahi ülke içinde bir takıma satmaya sıcak olacağını düşünmüyorum. Doğrudan rakibine hedef oyuncunu vermek, hele hele geçtiğimiz sezonu Uğurcan Çakır konusu da varken, olacağını düşünmeyen taraftayım. Ama tabii ki futbol bu. Bunu kestiremeyiz yani, ama muhtemelen olmaz diye düşünüyorum. Şöyle bakıyorum. Daha dün birçok takımın çeşitli ürünler sattığını, gelir elde etmeye çalıştığını, forma sattığını görüyorduk. Ne oldu da bu milyon eurolar havalarda uçuşabiliyor böyle demiş. Vallahi benim de pek anladığım, aklımın erdiği bir durum değil. O yüzden yani siz de bu şekilde düşünüyorsunuz, hani aynı şekilde düşündüğümü söylemiş olayım. Yani ben de pek akıl sıra erdiremiyorum, onu da bir kez daha vurgulamış olayım. Evet, çok kısa bir araya gidelim, aranın ardından Galatasaray tarafıyla devam edeceğiz.
1: Can Genç'le haber masası devam edecek. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Can Genç'le haber masası devam ediyor.
0: Evet, haber masası kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe kısımlarını konuşmuştuk. Tabii ki Galatasaray kısmını konuşmak adına da Ali Naci Küçük bizimle beraber. Abi hoş geldin.
2: Teşekkürler, hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok çok teşekkür ederiz bizi kırmadığın ve bağlandığın için Ali Naci abi. Tabii ki şu anda Galatasaray taraftarı merak ediyor, transfer konusunu soruyor şu anda chat. Hakikaten Galatasaray'da transferde bir gelişme var mı şeklinde mesajları bizlere atıyor. Ki şöyle de bir durum var abi, bugün tabii Onana ve Ake açıklandığı için Galatasaray taraftarı da transfer bekliyor ki... Esasında belki de biraz daha geç hamleler olacağını okuyorum sağda solda abi, ama tabii ki en doğru bilgiyi senden alırız abi. Lütfen senden alabilir miyiz, bir gelişme var mı abi transferle ilgili?
2: Evet, Galatasaray'larda muhtemelen önümüzdeki hafta John Duran transferiyle en azından bir mevkiyi kapatmış ve halletmiş olacak. İster istemez tabii ki kulüpler federasyonun devretmesi sonrasında 10 artı 4 kuralına göre bir projeksiyon hazırlıyorlar ve şu anda Galatasaray'ın mevcut olarak yeni sezonda kadrosunda düşündüğü 8 yabancı artı 1'de de Renato Naga yer alıyor. Bu da demek oluyor ki Galatasaray 2 artı 3, yani 23 yaş altı 3 oyuncu, 2 de direkt olarak herhangi bir kritere bağlı olmadan yabancı futbolcu takviyesi yapacak. Bu noktada çok değerli görüyor John Duran hamlesini Galatasaray kulübü cephesi, teknik heyeti de. Çünkü John Duran hem 23 yaş altı kategorisine giriyor, hem potansiyelli bir santrfor, aynı zamanda maliyeti uygun. Nitekim de Galatasaray oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardı ve şu anda da Al Nassr kulübüyle satın alma opsiyonunu kiralık formülü üzerine Galatasaray görüşmelerini sürdürüyor. Muhtemelen önümüzdeki hafta netleşmesini bekliyoruz ve olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz açıkçası John Duran transferi. Galatasaray'da zaten 7 Temmuz'da Kemerburgaz'da futbolcular etap etap sağlık kontrollerine tabi tutulacaklar. Daha sonrasında da öncelikli olarak İstanbul'da çalışmalara başlayacak. Çok olağanüstü bir gelişme olmazsa John Duran'ın İstanbul'daki yeni sezon çalışmalarına katılmasını bekliyoruz. Zaten Okan Buruk sezon bittiğinde Galatasaray yönetiminden olmazsa olmaz takviye talep ettiği 3 oyuncu var. Bunlar 10 numara pozisyonu. Hı-hı. Yani forvet arkası bağlantı oyuncusu istiyor. Bir 8 numara, 6-8 numara istiyor Okan Hoca. Bir de yedek golcü takviyesini mutlaka ve mutlaka olarak belirtmişti. Onu John Duran'la halletmiş olacak Galatasaray.
0: Peki Icardi kısmında soralım oraya bağlantılı olduğu için. Yani John Duran olursa Icardi olmayacak diye mi anlamalıyız? Yoksa nasıl anlamalıyız abi?
2: Hayır. Icardi'den bağımsız John Duran transfer sürecini yürüttü Galatasaray. Yani Icardi kalsa da gitse de zaten Galatasaray John Duran'ı kiralık olarak kadrosuna katacaktı. Ve yani Icardi kalıyorum dese de bu saatten sonra biraz zor ama aradan geçen yaklaşık olarak 45 gün var. Halen Icardi Galatasaray'ın teklifine olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapmadı. Bu saatten sonra açıkçası biraz birliktelik zor gibi gözüküyor. Ama Icardi dahi Galatasaray John Duran'ı alacaktı. Çünkü yıpratıcı bir sezon geçirdi Galatasaray. Şampiyonlar Ligi'lik kupa serüveni derken 3 kulvarda Osimhen'in yokluğunda Galatasaray açıkçası üretmekte, gol bulmakta, o baskıyı ön alanda yapmakta çok zorlandı. Icardi bunu tamamlayamadı. O yüzden Osimhen'in yokluğunda özellikle Okan Buruk John Duran'ın bu görevi yapabileceğini düşünüyor ki gerçekten de John Duran evet belki sağ dışında problemler yaşayan bir oyuncu, mental olarak hep çok güçlü, çok sağlıklı kalamayan bir oyuncu ama geçmiş hatalarından ders çıkaran bir profil çizdi. Galatasaray kulübüyle yaptığı görüşmelerde yaklaşık olarak 6 aydır sarı kırmızı takıma gelmek isteyen genç bir potansiyelli futbolcudan bahsediyoruz.
0: Doğru.
2: O yüzden hani John Duran'ın gelmesi Icardi'ye veda edildiği anlamına gelmiyor ama zaten o vedanın da yavaş yavaş zamanı geldiğini belirtmek gerekiyor.
0: Peki şunu sormak istiyorum abi. Şimdi tabii ki 10 numara mevkisinin altını çizdiğin için bunu sormak istiyorum. Bruno Fernandes olasılıklı bir transfer midir Galatasaray adına? Bunu öncelikle sormak isterim. Ve aynı zamanda Noah Lang için bir girişim olacak mı? Bunu da merak ediyorum abi.
2: Ya abi şu Noah Lang'la başlayayım. Ya benim ağzımdan benim kalemimden çıkmış gibi sosyal medyada birçok Galatasaray hesabında işte Barış Alper giderse Galatasaray Noah Lang kalacak vesaire gibi haberler dolaşıyor. Bu haber %100 benim haberim değil.
0: Tamam.
2: Kesinlikle. Çünkü Galatasaray'ın Barış Alper'i satmak gibi bir düşüncesi ve projeksiyonu yok. Açık bir şekilde. Yani çünkü mevcut 10+4 kuralında da Barış Alper ister istemez çok daha kıymetli, çok daha önemli hale geldi.
0: Şüphesiz.
2: Galatasaray kulübü için. Bu yüzden herhangi bir şekilde Barış'la alakalı bir ayrılık durumu söz konusu değil. Önce bunu belirteyim. Hı hı. Bunun dışında Bruno Fernandes Galatasaray kulübünde birçok kişinin hayali olarak niteleyebileceğimiz bir oyuncu. Hı hı. Evet Galatasaray girişimlerde bulundu. Mensuren kümle görüştü. Oyuncunun temsilcisiyle görüştü ama Dünya Kupası sonrası için her iki taraf yani hem kulübü hem de Bruno Fernandes Dünya Kupası sonrası görüşüp detayları konuşmak istedi ama ilk girişimlerde Bruno Fernandes İngiltere'de Manchester United kulübünde 12 milyon pound garanti ücret buluyor ve Galatasaray'dan yapılan ilk temaslarda 20 milyon euroluk bir yıllık ücret talep etmişti. Bu rakam biraz Galatasaray'ın istediği ayırdığı bütçenin üstünde açıkçası.
0: Bonservis biraz olarak ne kadar beklentileri var abi?
2: 50 milyon euro istedi Manchester United. Orada da Galatasaray'ın açıkçası hayal kurarken hedeflediği bonservis rakamının üstünde bir rakam. Ha, buraları işte Galatasaray zaten hem Sayın Başkan Dursun Özbek hem Sayın Abdullah Kavukçu acele etmek istemiyor ve doğru rakamlara doğru oyuncuları kapmak istiyor. Yoksa bugün parayı bassa Galatasaray oyuncu indirir ama maliyeti şu an yüksek olduktan sonra açıkçası o ister istemez kulübe de zarar veriyor. Takım içindeki dengeye de zarar veriyor. Hı. O yüzden Galatasaray mesela Lucas muhteşem bir transfer örneği. İki ay görüştü Lucas Torreira ile Galatasaray Arsenal kulübüyle.
0: Doğru.
2: 15'e başlayan pazarlığı 6 milyon euroya finalize etti. O yüzden işte Can Uzun da o bölgenin adaylarından bir tanesi. Bruno Fernandes o bölgenin adaylarından bir tanesi. Premier Lig'de Galatasaray'ın Özellikle 8 numara pozisyonu için istediği 2 hatta 3 farklı oyuncu var.
0: Tam onu soracaktım. Onları da almış olalım abi senden tabii ki.
2: Evet, 2-3 farklı oyuncu var. Bir tanesinin ismi çıktı. İlgi yazısı göndermişti. Burnley'de oynayan futbolcu.
0: Ugo Chukwu abi galiba. Ugo Chukwu.
2: Aynen. Aynen, onun için bir ilgi yazısı yolladı Galatasaray. O bölgede 2-3 alternatif var Galatasaray'ın. Bekleyip görelim.
0: Son olarak şunu da sorayım abi. Çok kısa tabii ki teşekkürümüzü ederiz ondan sonra tabii ki Ali Naci abi ama bu transferin olması demek Lemina'nın ayrılacak olması mı demektir? Veyahut da Lemina'nın artık alternatif veyahut da rotasyon oyuncusu olacağını mı anlamalıyız?
2: Yani plan o yönde. Lemina'nın ayrılması ya da kalmasıyla alakalı biraz erken bunu konuşmak için. Bir hafta 10 günlük daha zamana ihtiyacı var. Galatasaray kadro niteliği olarak daha üst seviyeye çıkmayı düşünüyor ama mevcut mali şartlar, kontrat şartları buna izin verir mi? Acaba o rakamlara ya da bir üstüne Lemina'dan daha iyisini, daha gencini çekebilir miyiz diye bir görüşme trafiği var. Aslında Lemina'nın kontratı da hazır. Kontratı da yollandı oyuncuya. 3,5 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme gönderilmişti ama 10+4 kuralında federasyon ısrarcı davranınca Galatasaray biraz orada şu anda deyim yerindeyse top çeviriyor. Zaman kazanmaya çalışıyor. Eğer ki daha uygun rakamlara bulabilirse daha nitelikli bir oyuncu, o zaman oraya gider. Lemina'ya kontrat yapmaz ama tabii ki Lemina'ya şimdi bonservis vermeyeceksiniz, imza parası vermeyeceksiniz. Bu sebeple de hani Lemina'nın da kalma olasılığı hala mevcut. Ağırlıklı olarak Okan Hoca Lemina'yı şu sebeple kalsın raporu verdi. İşte hem orta sahada, hem stoperde, hem bek pozisyonunda Lemina'yı rotasyonda joker oyuncu olarak kullanabileceğini dile getirdi.

0: Galatasaray yönetimine. Şimdi o bölgede Galatasaray arayış içinde, bazı futbolcularla görüşme, maliyetleri, bonservis rakamları, bunlar üzerine çalışılıyor. Oradan çıkacak sonuca göre de bir hafta 10 günlük dilimde, eğer ki Galatasaray maliyet olarak ve nitelik olarak daha iyi bir oyuncu bulamazsa, o zaman Demirel'e 2 yıllık sözleşme imzalayacak.
1: Abi tabii ki son soru demiştim ama aklıma bir soru geldi. Çok içimde kalmasını istemiyorum. O yüzden de sormak istiyorum. Abi çok kısa. Davinson Sanchez Como ilişkisiyle alakalı bir durum var mı? Orada eğer bir ayrılık olacaksa nasıl bir, yani herhangi bir stoper adayı konuşuldu mu diye sorarak aslında son sorumu yöneltmiş olayım abi.
0: Davinson konusunda da Galatasaray aynı Manchester United gibi top satıcı rolünde, deyim yerindeyse Dünya Kupası sonrasında net bir değerleme yapmak istiyor ama ilk girişimlerde, yani turnuva başlamadan önce Galatasaray'ın aracılarla, yani menajer üzerinden gelen teklife yanıtı 30 milyon euro olmuştu. Davinson Sanchez için Galatasaray bu rakamı istiyor. Komodo Şampiyonlar Ligi'nde katılma başarısı gösterdi ve gerçekten Davinson'da çok iyi bir turnuva geçiriyor. Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergiliyor. Muhtemelen turnuvadan sonra gelecek rakama göre Galatasaray orada kararını verecek. Yoksa Davinson Sanchez'le daha yeni kontrat uzattı ve Galatasaray performansından memnun. Dediğim gibi eğer 30 rakamlarına gelirse teklif, işte o zaman bir değişim söz konusu olur. O bölgede de Van Dijk'ı çok düşündü Galatasaray. Hatta ilk görüşmeleri de yapmıştı turnuva öncesinde Van Dijk'la. Hani transfer şartlarını öğrenmek, maliyet kalemini çıkarmak için. Davinson giderse konuşacağımız isimlerden bir tanesi Van Dijk olur.
1: Peki. Ali Naci abi çok çok teşekkür ederim bir kez daha. Kırmadın bizi, geldin.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
1: Çok teşekkürler abi. Ali Naci Küçük bizlerle beraberdi. Galatasaray konuşmaya devam edeceğiz bu arada. Yani yaklaşık şöyle biraz daha mesajlara da bakmak istiyorum. Hakan Erol'la devam edeceğiz Galatasaray tarafında. Ali Naci Küçük'ten aslında çok detaylı ve çok aslında net bilgiler aldık. Yani birazcık şu anda Galatasaray'ı kafamızda şematize edebiliyoruz. Yani şöyle, tabii ki Dünya Kupası olmasından da kaynaklı olarak ve Galatasaray'ın sezonu geç açmasından da kaynaklı olarak transferde çok fazla acele etmediğini görüyoruz ki bunun finansal olarak ileride daha iyi olacağını zaten Ali Naci Küçük söyledi. Yani belli başlı transferleri Galatasaray şu anda yapsa daha pahalıya yapacağını ifade etti. O yüzden de birazcık daha beklemenin beklendiğini ifade etti Ali Naci Küçük. John Duran tarafıyla alakalı artık iş bittiye yakın olduğunu, tabii ki transferde son dakika bir pürüz olabilir. Her zaman transferler %100 imzalanmadan gerçekleşti demek yanlıştır ama Ali Naci abi de yani eğer çok çok büyük bir sıkıntı olmadığı koşulda John Duran'ın Galatasaray'la anlaştığını bizlere vurguladı ki göreceğiz. Yani benim de yorumum şu şekilde olmuştu ki bir dinleyicimiz vardı, hatta o dinleyicimizi de kırmayalım, onun sorusunu bir kez daha öne çıkarmak istiyorum. Şöyle bakacağım, o dinleyicimizin John Duran'la alakalı sorusu vardı. Dinleyicimizin ismini göremiyorum ama Murat Bey yazmıştı. John Duran Galatasaray işini zaten aslında dolaylı yoldan Ali Naci abiye sormuş olduk. Sizin de sorunuzu yanıtlamış olduk. Şöyle bakıyorum, Halil Dervişoğlu ile birlikte bir Ahmet Spor'la bir anlaşmalı bir durum varmış. Ondan bahsetmiş. Tam bilmediğim bir konu olduğu için çok net bir yorum yapmayayım. Fenerbahçe tekrardan John Duran'a yönelir mi diye sormuştunuz zaten. O soruyu yanıtlamıştık. Yani ben hiç zannetmiyorum. Yani artık herhalde Galatasaray'da olur. Ki yani bence şöyle de yorumlamak isterim. Yani John Duran'ın birinci plan oyuncusu rolünde olması bence her takım için çok büyük bir risk. Ama birinci plan oyuncusu değil ama ikinci, yani bench oyuncusu veyahut da işte yabancı bir tabir kullanacağım ama süper yedek değil, süper sub diyelim, süper yedek diyelim, yani süper yedek rolünde maç başı mesela 30 dakika oynayan, zaman zaman Osimhen'in dinlendiği denklemde esasında belli başlı özellikleri benzeyen bir oyuncu olmasından da kaynaklı olarak sahaya sürmek bence mantıklı bir ikinci adam transferi olarak yorumlayabileceğim birisi. Tabii ki mental faktörleri bu şekilde olan bir oyuncu olmasaydı bu meblağları dahi konuşamazdık. Zaten bizim ligimizde de bu yaşta belki de gelmezdi diye yorumluyorum. Hani tabii ki gelirdi belli bir noktada ama bu yaşta biraz zor olurdu diye yorumluyorum. Şöyle bakıyorum. Eyüp Bey yazmış. Can merhaba, güzel insan hoş geldin diye teşekkür ederim güzel sözlerinizden dolayı. Dünya Kupası'nda nice genç potansiyelleri kaparken Avrupalılar, bizim Galatasaray yönetimi birazcık yavaş kaldı demiş dinleyicimiz. Sorunlu ve problemli Duran'ı gündeme aldı. Galatasaray transferde maalesef hiç mantıklı işler yapmıyor bu sezon nezdinde demiş ve yapamayacak gibi de geliyor bana demiş. Yani tabii ki ya şöyle söyleyelim, göreceğiz yani uzun vadede ne olur ne biter göreceğiz ama ben belli takımları anlayabiliyorum. Özellikle Galatasaray tarafında sezonun çok geç açılacak olması ki Avrupa'da öneleme olmamasından da kaynaklı olarak yani belli başlı bekleme sürecinin çok da mantıksız olduğunu düşünmüyorum. Diğer takımların bir tık daha bence acele etmesi lazım ama Galatasaray'ın bence elinde böyle bir artı, yani böyle bir kozu var. Ben göreceğiz diyelim. Bakalım neler olacak, neler bitecek, hepsini değerlendireceğiz tabii ki Radyo Gol mikrofonlarında diyelim. Kısa bir araya gidiyorum, aranın ardından beraberiz.
2: Can Genç'le Haber Masası devam edecek. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.

0: Evet, haber masası kaldığı yerden devam ediyor. Tabii ki Galatasaray'ı konuşmaya devam ediyorduk. Ali Naci Küçük'ten çok değerli bilgiler aldık. Şimdi de tabii ki Radyo Gol yorumcularımızdan, özellikle Galatasaray maç sonu yorumcumuz, sezon içinde Hakan Erol bizlere eşlik edecek. Hakan, hoş geldin.
1: Hoş buldum Can. Herkese iyi akşamlar. Özledik vallahi biz de.
0: Hakikaten öyle. Futbolu Dünya Kupası'nda tabii yaşıyoruz, izliyoruz, keyifliyiz ama ligimizi de özledik değil mi abi?
1: Evet evet, tabii ki. Yani maç sonlarından sonra bu sıcak İstanbul yaz gününde güzel bir 15-20 dakikalık mola yaşayacağız sanırım.
0: Evet ya, birazcık tabii ki Galatasaray'a şöyle enine boyuna konuşmak istiyorum. Çünkü yani taraftar aslında, Eyüp Bey'in mesajını sana ileteceğim. Eyüp Bey'in kastettiği şey, yani transferde biraz gecikildiği ve yani şu anda mantıklı işlerin yapılmadığını, Dünya Kupası'nda birçok yetenek var, bu yeteneklere gidilmediğini ve yapamayacaklar gibi duruyor bu sezon nezdinde bir mesajı var aslında Eyüp Bey'in. Nasıl yorumlarsın Galatasaray transfer? Sence birazcık daha acele etmeli mi?
1: Can, yani şöyle, Türkiye Ligi'ndeki diğer büyük takımlara baktığımızda sezonu en geç açacak takım Galatasaray. Yani Fenerbahçe erken açacak eleme oynayacağı için. Trabzonspor, Beşiktaş, keza Başakşehir. Galatasaray'ın şampiyonluktaki rakiplerin sezonu erken açacak olması onları aslında daha hızlı transfer yapmaya teşvik etmesi gerekiyor. Yani ben Galatasaray'ı zaten bunu tahmin ediyordum. Özellikle Dünya Kupası gibi bir süreç, yani bir aylık bir turnuvanın olması, birçok oyuncunun da Dünya Kupası sonrasında görüşme yapmak istemesi. Çünkü yani konuşmak belki de kolay bizler için ama birçok oyuncu takımıyla olan turnuvaya, turnuvaya devam eden takımlar ve yıldız büyük oyuncular takımlarına, milli takımlarına odaklanmak istiyor ki bunda gayet anlayabiliyorum. Çünkü bu turnuva belki de dünya tarihi, yani dünya futbol tarihinin en büyük turnuvası. Doğru. Turda bir yapılıyor. Yani o sebepten dolayı ben Galatasaray'ın şu an için acele etmesine yine gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın 3 veya 4 transfer ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani bu 3-4 transferin de Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde yapılıp Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ve lig serüvenine tamamen hazır olacağını düşünüyorum.
0: Peki şunu sorayım. Yani sonuç olarak fırsat transferi penceresi var. Türkiye Süper Lig takımlarının böyle bir fırsat transferi penceresi var. Oraya bir transfer bırakır mı Galatasaray diye? Senin görüşünü merak ediyorum. Bu konuda ne söylemek istersin? Yani oraya bir transfer bırakır mı?
1: Bence mutlaka bırakacak. Yani şöyle olacağını düşünüyorum ben. Yine Galatasaray'ın ben bir mevkisini risk atacağını düşünmüyorum. Alacaklarını alacaktır Galatasaray. Ondan sonra birkaç mevkide, örnek veriyorum, stoper yediği diyelim. Veya kanat yediği gibi mevkilerde fırsat transferi bekleyebilir. Bu da gayet doğaldır. Her sene bu şekilde oluyor. Çünkü işte Galatasaray Osimhen'i bu şekilde aldı. Tabii her sene bu olacak diye, her sene sizin aldığınızda Osimhen düşecek diye, Osimhen ayarında veya bir tık altı üstü oyuncu düşecek diye tabii ki de bir kural yok. Bu da bir risktir. Ama özellikle Galatasaray özelinde demiyorum bunu. Genelde bizim Türk takımlarımız bunu yapıyor. Yapması da aslında bir nevi gerekiyor. Çünkü bize transfer diğer ülkelere göre biraz geç kapanıyor. 1-2 hafta kadar. Yani bu da bence kulüpsüz kalan veya anlık olarak kulübüyle sorun yaşayıp kesiş yapmak isteyen veya kulübünün elinden çıkartması gereken oyuncuları da Türkiye pazarında değerleneceğini, burada uygun kulüp bulabileceğini düşünüyorum.
0: Peki, yani şunu da sormak istiyorum. İster istemez artık çıta çok yüksekte Galatasaray tarafında. Sonuçta Osimhen gibi bir ismi bonservisle Galatasaray kadrosuna katmıştı. Yine bir süperstar beklemeli miyiz yani Galatasaray? Böyle bir kişiye gider mi? Bruno Fernandes konuşuluyor ki aslında turnuva sonu görüşelim dendiğini duyduk Ali Naci Küçük'ten. Yani Galatasaray taraftarı bir süperstar daha beklemeli mi? Bunun yorumunu senden alalım.
1: Yani şöyle, bence bu süperstar olacaksa Galatasaray için, yani benim kendi bu tabii ki bir duyum veya başka bir şey değil. Bu olursa stoper mevkinde bence Virgil van Dijk olur.
0: Yani Gelin Hacı abi de bahsetmiş.
1: Yani şu an bence, yani dediğim gibi hiçbir şekilde bir duyumum vesaire yok ama hani bu transfer %5-10 da olsa işte o ihtimalle Galatasaray bunu kovalayacaktır. Yani ben Bruno Fernandes ihtimalinin kendi şahsi penceremden çok ihtimalli olduğunu düşünmüyorum. Yani ancak oyuncunun Manchester United tarafıyla bir sorun yaşaması gerekiyor. Çünkü Manchester United bu sene Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. Yani oyuncunun Manchester United'dan ayrılması için bir sebep görmüyorum ben.
0: Tabii, bir daha siz kral oldu sonuçta.
1: Evet, yani United Avrupa Ligi'ne veya Konferans Ligi'ne veya hedefsiz Avrupa'da herhangi Avrupa Liglerinde herhangi bir hedefi olmayacak şekilde sezona başlayacak olsaydı eğer, evet Bruno Fernandes'i Manchester'dan çıkartmak kolay olacaktı. Ama zaten Bruno Fernandes bildiğim kadarıyla Premier Lig'in de en büyük kontratlarından birine sahip.
0: 12 milyon poundmuş abi. Ali Naci Küçük öyle söyledi. Galatasaray'dan da beklentisi 20 milyon euroymuş.
1: Yani ben oyuncunun bir kere hani bunu kendi şahsen yıllık 20 milyon euro burada kanalıza verilmesi tarafında değilim. Yani çok yani hemen hemen çok nadir birkaç oyuncu için bunu hani verilebilir diye söyleyebilirim. Yani ben de burada Fernandes'e zaten 14-13 de 15 hadi maksimum diyeyim. Bu fiyatlara da Türkiye'ye Manchester United'ı bırakıp geleceğini düşünmüyorum. Dediğim gibi ama eğer ki Manchester United bir Avrupa UEFA Avrupa Ligi'nde veya Konferans Ligi'nde olsaydı bu dediğin gerçekleşebilirdi.
0: Peki yani şimdi tabii ki forvet arkasını konuşurken Bruno Fernandes'in yanında Can Uzun ismi de konuşuluyor. Sana göre Can Uzun ne katar Galatasaray'a? Ne düşünüyorsun? Can Uzun transferi olmalı mıdır? Sonuç olarak 10+4 kuralından da kaynaklı olarak Can Uzun ismini de bir sormak istiyorum. Nasıl yorumlarsın?
1: Yani gerçekten şöyle yani 16-4 kuralı için gerçekten biçilmiş kaftan diyebiliriz Can Uzun için. Ben oyuncuyu çok beğendiğim bir oyuncu. Ama zikrediden tabii ki 50-60 milyon euro'lar bana göre fazla yani. İyi bir oyuncu gerçekten. Yaşı da daha henüz genç. Önünde
0: çok uzun yıllar var.
1: Benim eminim ki uzun yıllar uzun bir güzel bir kariyer olacağını düşünüyorum ben Can Uzun'un ama bu zikreden rakamların daha yüksek olduğunu ama Galatasaray'ın 35 milyon euro gibi rakamlar. Hani maksimum diyeyim 40 milyon euro hani belki bonuslarla vesaire tutabileceğini düşünüyorum bu transfer için ama tabii ki de bonservisten bağımsız değerlendirirsem 16-4 olduğu için bence çok mükemmel bir oyuncu. Galatasaray'ın da bence istediği profil. Daha önce Dries Mertens'in rolünü üstlenebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Benim bugün de gördüğüm birkaç haber vardı.
0: Lütfen paylaş abi.
1: Ne kadar şey hani %100 gerçekliğini tabii ki bilmem. Mazik Ödegaard ismi Galatasaray yazılıyor şu an bildiğim kadarıyla. Hani Martin Ödegaard da bence çok yani şu an belki 2 sene önceki Martin Ödegaard değil. Ama bence hala elit seviyededir. Forvet arkası 10 numara olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın da bence yine çok rahat bakacaktır. Tabii kural için olmasa da ben Galatasaray'ın yine kuralı bir şekilde kendi içinde veya birkaç mevkide 2003 doğumlu ve 6 oyuncularla bir şekilde idare edeceğini düşünüyorum. Özellikle
0: John Duran mı demeliyiz geçen, hocam? John Duran mı diyoruz?
1: İsmi geçen John Duran'la ilgili yani birçok kaynak zaten oyun Galatasaray ve John Duran'ın anlaştığı sadece şu an için kulübüyle pazarlıklar yapıyor sanırım. Bildiğim kadarıyla da kulübüyle de satın alma opsiyonu Galatasaray'a ekletmek istiyor bu transfere. Ve biraz daha o satın alma opsiyonunu düşürmek istiyor Galatasaray. Yani sanırım 25 milyon euro seviyeleri 15 ila 20 milyon euro seviyelerinde bir satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. Ama tabii Al-Nassr kulübü bunun biraz daha üstünde bir rakam talep ediyor diye biliyorum. Yani bu transferde olursa Galatasaray'ın çok rahatlayacaktır. Osimhen arkası John Duran bence çok iyi olur Galatasaray için sezon başlangıcında ki John Duran'ı dinleyicilerimiz de bilir ki Aston Villa'da da bu rolle

0: Ya Bahçeli'ye de oynarken hiçbir şüphem yoktu ama disiplin sıkıntıları, sorunları olan bir oyuncu yani. Ama bunun da tabii ki henüz yaşı genç oyuncunun ve önünde bence uzun bir kariyer var. O da artık bu yanlıştan ve bu sorunları geride bırakarak kendine tenis bir sayfa açmak isteyecektir. Çünkü Galatasaray'da direkt şampiyonlar yerine giden bir takım.
1: Peki şunu sorayım. Noah Lang sence tekrardan alınmalı mı? Ya da kiralanmalı mı? Ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
0: Ben çok isterim. Yani oyuncuyu da beğeniyorum bu arada. Oyuna katkısını da beğenirim ama 16-4 kalınlığında bana pek gerçekçi gelmiyor.
1: Yani mesela Napoli kulübü bir anda Galatasaray'a dese ki 15 milyon euroyu biz kabul ediyoruz bonservis olarak. Siz Noah Lang'ı almak ister misiniz dese Galatasaray kulübü nasıl reaksiyon verir? Hakan Erol orada tercihini nasıl kullanır diye bunu da sormuş olayım.
0: Yani 15 milyon euro Noah Lang gibi bir isim için bence bedavadan biraz pahalı diyebilirim. Ama yine Galatasaray bunu direkt kabul edemeyecektir bence. Yani direkt kabul ediyoruz, alıyoruz, hemen imza atalım sürecine geç. Çünkü gerçekten yani 16-4 kralı Galatasaray haricinde bence en çok Galatasaray Fenerbahçe'yi zorlayacak.
1: Katılırım. Yani birazcık Trabzonspor burada avantajlı gibi gözüküyor. Haricindeki evet, tüm kulüplerde evet. Sıkıntı var.
0: Ama ben Trabzonspor'un yerli, tabii ki onlar da şu an yerli yatırım yapıyorlar yeni transferlerle beraber ama yerli oyuncu kalitesinin Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kadar üst seviyede olduğunu düşünmüyorum.
1: Katılırım.
0: En azından bu benim düşüncem. Tabii ki lig şampiyonluğu içinde hem yabancılarımızın hem yerlilerimizin bence üst seviyede olması gerekiyor. O yüzden Trabzonspor bir yarışmacı olacaktır. Evden Trabzon'u ufak bir dokunmuş olayım. Yani onlar yine yarışmış olacağını düşünüyorum ben ama şampiyonluğun yine bir Galatasaray'la Fenerbahçe arasında ben daha sezon transferler yapılmadan başlamadan.
1: İki başlı bir lig mi bekliyorsun gelecek sezonda yine?
0: Evet, belki takımın yine ayrılacağını, belki Trabzon'a Beşiktaş biraz daha yakın giderler. Geçen sene Trabzon'un yaptığı gibi Beşiktaş da oraya dahil olabilir ama ben yine iki takımın kadrolarının Trabzon ve Beşiktaş'ın iki kat diyeyim hani 2-3 kat önde olacağını düşünüyorum yine.
1: Son sorumu soracağım, sonra da zaten teşekkürümüzü ederiz Hakan Erol'a, bütün dinleyicilerimiz adına da ben de teşekkür ederim tabii ki sana ama şimdi 6-8 bağlantısını hiç konuşmadık. Oraya bir orta saha oyuncusu alınması konuşuluyor Galatasaray'da, hatta 3 tane isimle görüşüldüğünü ifade etti Ali Naci Küçük. Bir ismi de zaten bütün medya şu anda biliyor. Oge Çukwu isminden bahsediyoruz. Burnley'de küme düşen oyuncudan bahsediyoruz. 6-8 bağlantısında oynayabilecek oyuncular konuşuluyor. Sara var, Torreira var, Lemina var. Dördüncü bir oyuncu ne kadar gereklidir? Veyahut da buradan bir ayrılık mı olması gerekir ki Galatasaray'ın böyle bir oyuncuya yönelmesi için sana göre? Ve o oyuncu eğer bir 6-8 bağlantısında bir oyuncu Galatasaray ilgileniyorsa, sadece bunu Oge Çukwu nezdinde söylemiyorum, daha doğrusu sormayacağım sana ama nasıl bir profile gitmelidir Galatasaray?
0: Yani şöyle bildiğim kadarıyla Galatasaray Lemina'yla kontrat yeniledi. Tam resmi bir çıkan yapılmadı.
1: Tam o yapılmadı. Şöyle onun detayını paylaşalım. 3,5 milyon eurodan 2 yıllık bir kontrat hazırlandı ancak 10+4 kuralından dolayı şu anda nihai bir açıklama yok. Diyelim, topu sana atayım abi.
0: Anladım. Yani dediğim gibi yine Galatasaray bence zaten şu anki oradaki transfer operasyonu Lemina'dan bağımsız yürütüyordur. Yani oradaki Lemina'nın kalıp kalmayacağıyla alakalı bir durum değildir. Ben yine Torreira ve Lemina'nın takımında kalacağını düşünüyorum ama oraya ekstra bir oyuncunun dahil olacağını. Bu isim bence 2003 doğumlu ve altı olabilir.
1: Niaga gibi yani biraz.
0: Brighton'dan Baleba ismi var Galatasaray'da. Carlos Baleba ama tabii ki kulübü de düşük rakamlar zikretmiyor. Yani. Galatasaray şartlarını sormuş sadece Baleba'nın bildiğim kadarıyla. Tam bir klasik 6 numara o da. Galatasaray için de tam upgrade dediğimiz hep senle Lemina'nın öyle bir versiyonu olabilir Galatasaray'da. Yani oraya o şekilde bir oyuncu olabilir. Ben tabii ki şeyi de istiyordum. Tam 6 numara veya daha çok 8 numara o. Keprem Turam'ı çok Galatasaray'a yakıştırıyorum ben.
1: Kimi bir kez daha alabilir miyiz? İsmi duyamadık.
0: Keprem Turam'ı.
1: Keprem Turam. Juventus oyuncular.
0: Evet ama orada sanırım bir de oyuncunun hem yani İtalya'dan futbolcu almak bence çok zor. İtalya liglerinden bonservisli. Özellikle oynayan oyuncuyu almak çok zor.
1: Doğru.
0: Turam ailesinin sanırım Türkiye düşüncesi şu an için yok diyorlardı. Tabii Türkiye transfer gündeminde biraz yıllık maaş veya imza parası attırıldığında her şey olabiliyor. O ayrı. Tabii, bir şey.
1: O ayrı.

0: O ayrı, çok haklısın.
1: Ama yani Kevlam Turan ismi var. Ben kafasına çok yakıştırdığım hem savunma yönüyle hem top dribbling yetenekleriyle çok beğendiğim bir oyuncu. Galatasaray'ın yine bu tarz profillere gireceğini düşünüyorum. Ama öncelikle tabii ki yani Limina'yla bir kontrat denemesi yapılacaksa Saran'ın da kaldığı durumda Galatasaray'da. Galatasaray 1-6 numara alacaktır bence. Ama Saran'ın da bitmesi halinde Galatasaray 1-8 numara
0: peki, peki savunma dörtlüsünü de sorayım son olarak. Savunma dörtlüsünde olası bir ayrılıkta diyelim. Mesela Roland Schalai'ye de bir ilgi olduğu konuşuluyor. Premier Lig tarafından 20 milyon euro civarlarında bir beklentisi var Galatasaray kulübünün ve sağ bekte öyle bir durum olduğu koşulda Singo'nun da varlığını tabii ki hatırlatalım bir kez daha. Lakin oraya nasıl bir hamle olur? Veyahut da stoperde sonuçta Davinson Sanchez konusunda Komo'nun bir ilgisi var ve 30 milyon euro beklentisi var Galatasaray'ın. O zaman stoperde nasıl bir hamle bekliyorsun ki aslında biraz Van Dijk'ı tabii ki işaret ettik ama yine de sormak isterim nasıl bir profil ister Hakan Erol? Evet, senin futbol görüşün nasıl bakar?
1: Davinson örnek verdim. Davinson takımdan ayrıldığında bence Galatasaray'ın kadının hazır olması gerekiyor. Yani şu andan Galatasaray'ın Davinson Sanchez'in ikamesini bulmuş olması gerekiyor ki Tomo'dan Davinson'u çıkartacak teklif geldiğinde Galatasaray'ın da orada hızlı hareket etmesi gerekiyor. Yani elbette de Van Dijk'e gidecektir Galatasaray. Ben Davinson Sanchez'den bağımsız da bunu yapacağını düşünüyorum.
0: Bak, bu çok önemli bir habermiş.
1: Çünkü Van Dijk'ı bugün siz sol stopere veya sağ stopere koyduğunuzda her iki taraflı çok rahat oynayabilen.
0: Çok doğru.
1: Bence hala dünyanın en iyi 2-3 stoperinden bir tanesi. Böylece Van Dijk. Çıkartmak tabii çok zor Liverpool'dan onu. Ama futbol nelerin olduğunu görüyoruz. Galatasaray'ın ilgisi olduğu açık malum. Yani bunu sen ben söylemiyoruz.
0: Evet tabii canım. Tabii canım.
1: Yani herkes söylüyor. O yüzden yani o şekilde olacağını düşünüyorum. Stoper mevkisinin Galatasaray'ın planlarının en azından hazır olduğunu düşünüyorum. Bek olarak da sağ bek özelinde yani Galatasaray'ın şu an elinde bir Singo var. Ve Singo'dan ne alacağı şu anki belirsiz.
0: Doğru.
1: Gibi turnuva geçirirken bence yani İzfiliş'in iki maçında izlemiştim sakatlanmadı öncesini bunu. Gerçekten çok üst seviyede bir iki performansta Singo'nun performansı.
0: %100 çok beğendim ben de bu arada.
1: Evet ama işte oyuncunun da işte sakatlık problemi gerçekten Galatasaray için büyük bir sorun. Yani bugün Şalay'a gittiğimde biz oraya Singo'ya emanet ederiz düşüncesinin ben Galatasaray teknik heyetinde soru işaretiyle karşılaşacağını düşünüyorum.
0: Yani oraya bir hamle gelecektir diyorsun sen. Yani hem Singo ve...
1: Tabii Şalay kalmadı şeyde senaryoda. Oraya mutlaka hamle gelecektir canım yani. Gelmeme ihtimalinin ben olmadığını...
0: Nasıl bir profil gelir peki? Yani biraz daha ofansif bir bek mi beklemeliyiz yoksa stoperden kırma bir bek mi beklemeliyiz? Çünkü sonuçta Singo transferi de yapıldı. Bir sağ bek transferi olarak aslında stoperden kırma bir oyuncu. İki bölgeyi de oynayabilen bir oyuncu tarzına gitti Okan Hoca. Yani olası bir Şalay ayrılığında sence doğrusu nedir? Nasıl bir profile gidilmelidir?
1: Öyle yani Şalay'a yakın oyun sağ bekten oyun kurabilen ayağı iyi. Biraz daha hücumcu savunma becerisi yani çok zaten bu tarz oyuncuların savunma becerisi çok üst seviyede olmaz yani. Bir ara dünyanın en iyi sağlık eten Alexander Arnold'un bile savunması
0: tabii her zaman. Sol arkaya her zaman o toplar atılırdı yani.
1: Evet yani bu olacaktır. Büyük takım sağ bekiyseniz zaten bunlar yaşanacaktır. Yani benim kafamdaki şey Galatasaraylılar iyi bilir. Biraz daha gelişmiş Mariano diyeyim.
0: Güzel.
1: Ayağı iyi, hücuma çıkan, iyi ortalar kesen. Ben çok beğendim Mariano'yu.
0: O dönemin kadrosunda parlayan isimlerdendi.
1: Evet evet yani çok çok temiz ayağı. Ben ayağını çok beğendim Mariano'nun. Çok oyun zekası da üst seviyedeydi bence Galatasaray'da. O dönemde Galatasaray çok fark yaratan bir oyuncuydu geldiği dönemde. Tabii ki Galatasaray'ın şu anki mali şartları o dönemin üzerinde. Galatasaray yine o tarzda. Ve hücuma dönük gayet isabetli ortalar yapan. Pas alışverişinde Galatasaray'ı üst seviyeye çıkartacak bir sağ bek profiline gidecekti. Singo'nun tam tersi olarak diyelim aslında. Çünkü zaten Singo gibi belinizde bir oyuncu varken yine bir Singo daha almanın hiç planlamı olduğunu düşünüyorum.
0: %100 katılırım. %100 katılırım. Yine de sormak istedim. Peki Hakan Erol çok çok teşekkür ederiz abi.
1: Ben teşekkür ederim Can. Çok keyifliydi yine her zamanki gibi.
0: Özlemişiz abi. Görüşmek dileğiyle.
1: Görüşmek dileğiyle en kısa zamanda. Haydi iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Evet, Hakan Erol bizlerle beraberdi. Çok kısa bir araya gidiyorum. Aranın ardından Aytekin Akay'la Trabzonspor'u konuşacağız.
2: Can Genç'le Haber Masası devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.

0: Evet, bir telefon bağlantımızda ufak bir sıkıntımız varmış. Tabii ki bunu giderdiğimiz anda Trabzonspor tarafıyla ilgili Aytekin Akay'a bağlanacağız. Eğer yapabilirsek o şekilde yaparız. Öteki türlü dinleyici mesajlarıyla biraz aslında karma bir sona doğru, son yarım saate doğru ilerleriz. Ama tabii ki Trabzonspor hakkında konuşacaksak şu anda birinci madde, birinci gündem sıcak transfer, ona ana transferi. Yani ben açıkçası birçok futbol severe göre biraz Onana'yı pozitif yorumlayan taraftayım. Şunu söylemiş olayım. Yani evet, Manchester United performansı Onana'nın çok çok sıkıntılı bir performanstı. Yani benim de izlediğim bütün Manchester United maçlarında, yani bütün demeyeyim ama birçok maçta çok radikal hatalar yaparak saç baş yolduran bir Onana görüyorduk. Ancak ben Trabzonspor'da bunun tersi olduğunu düşünüyorum. Yani evet, bir iki tane maçta yine Onana belli kesimleri çok çok sinirlendirdi. Bu çok doğru ama bütün olarak baktığımız zaman Trabzonspor formasıyla bence iyi bir uyum yakaladı Onana. Yani tabii ki bir derbi maçıydı. Şu anda çok net hatırlamıyorum maçı ama bir derbi maçında yediği bir hatalı gol vardı. Herkes tabii ki vitrin maç olduğu için işte Onana yine başladı şeklinde yorumlamıştı ama yani burada dakika skor programlarında sizlere yani o kadar fazla Trabzonspor maçı sundum ki yani çok fazla izleme fırsatım oldu benim de. Onana'yı bazı günlerde ipten aldı. Yani çok fazla vitrin maçı olmayan karşılaşmalarda aslında biraz da öne çıkan bir performans görmüştük bence Onana'dan ki ister istemez yani Onana'dan, daha doğrusu Uğurcan'dan sonra hangi kaleci gelecek olsaydı bile kim gelseydi de çok net bir şekilde çok büyük bir başarıya gidebileceğini ben düşünmüyordum. Çünkü çok figür bir ismin yerine gelen bir isim. Her zaman bir acaba yaratır kafada, acaba soru işareti bırakır kafada. Onana'nın ben bu anlamda iyi bir replacement diyelim, yerine alınmış kimse olduğunu düşünüyorum. Ki yani anlaşma şartları da bana göre çok çok mantıklı. Evet, Trabzonspor'un bütçe konusunda oyuncu maaşlarında çok daha düşük olduğunu söyleyelim İstanbul takımlarına göre. Ve 3,5 milyon euro aslında Trabzonspor'un maaş skalasında çok yüksek bir rakama tekabül ediyor. Ancak yani mevcut şartları, oyuncunun geçmişini ve oynadığı kulübü de düşünürsek, yani 3,5 milyon euro maaş, 2 milyon euro imza parası, 1 yıllık bir anlaşma için bana mantıklı geldi. Ben doğru bir hamle yaptığını düşünüyorum Trabzonspor'un Onana kısmıyla alakalı. Tabii ki yerli transfer çalışması da var ki çok beğendiğim bir alternatif oyuncu olarak gördüm. Metehan Mimaroğlu'nu aldı Trabzonspor. Ki Gençler Birliği maçlarında da olabildiğince zaten burada yayınlarımızı yapıyorduk. Çok fazla dakika skor programı Gençler Birliği nezdinde bana da denk gelmişti ve yani izlediğim kadarıyla benim çok beğendiğim bir oyuncu. Zaten çok net bir şekilde rotasyonda olabilir gibi yorumladığım birisiydi ki Aytekin abiyle de şu anda bir mesajlaştık. Hepsini soracağız. Hatta Onana'yla başlarız. Aytekin abiyle ben de kendisini arıyorum. Kendisini de yayına bağlamış oluruz. Aytekin abi de bizlerle şimdi birazdan zaten kendisine sözü veririz. Ben tabii ki ilk etapta Onana transferini kendi nezdimde yorumlamıştım ama Aytekin Akay Trabzonspor hakkında belki de benden 10 kat, 20 kat, 50 kat çok daha fazla şey bilen birisi olduğu için onun yorumlaması çok daha doğrudur. Aytekin abi hoş geldin.
1: Yayınlar, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Aytekin abi şimdi tabii ki başlangıçta ben biraz Onana'yı kendimce yorumladım. Pozitif yorumlar yaptım ben. Birçok belli kesimlerde tabii ki eleştiriler de var. Onana mı yine şeklinde eleştiriler var ama ben biraz pozitif yorumladım. Aytekin Akay nasıl bakar? Onana transferine, anlaşma şartlarına ve yani bir yıllığa kiralık olduğunu okuyoruz. 2 milyon euro imza parası, 3,5 milyon euroluk bir maaşı olduğu yazıyor. Aytekin Akay nasıl yorumlar Onana transferine, daha doğrusu kiralık anlaşmasını diye bir kez daha sormuş olalım.
1: Şimdi futbol severler, futbol

0: Futbolu sevenler, stadyuma gidenler, maçları takip edenler falan falan hepimiz öyleyiz. Aslında en birinci şapkamız futbolu sevmemiz. Şimdi futbol sever olarak gazeteciliğimizi, yazarlığımızı, medyacılığımızı bir yana bırakırsak tabii ki hepimiz istiyoruz ki Onana gibi oyuncular, sporcular futbolumuzda olsun, ligimizde olsun, ligimizin her anda marka değeri dediğimiz o tırnak içinde bir şekilde böyle oyuncular geliyor, artmıyor ama marka değeri artsın, futbolumuza katkı versin, 3 tane 5 tane kaleci yetiştirsin, onlara rol model olsun. Fakat Trabzonspor gibi kulüpler bence, bana göre çok para verip bu tarz oyuncular almamalılar. Neden? Çünkü bunların maaş yükü, şimdi imza parası hani bonservisi yok, kiralama bedeli yok ama imza parası var. Şimdi biz bu imza parasını da muhtemelen o imza parasını her yıl hani şey olsun diye, yıllık ücreti fazla görünmesin diye yıllık ücreti muhtemelen imza parası gibi bir şey uydurmuşlar oraya. O tarz oyuncuların imza parası şusu busuyla inanılmaz bir şey yapıyor. Doğal olarak ben kaleci olarak ilk geldiği dönemlerde çok eksiği vardı. Çok eksik bazı maçlarda gerçekten Trabzonspor'a puanlar kaybettirdi ama Türkiye Kupası'nı da ona aldırdı. Şimdi bu anlaşma yapıldı. Biz bu anlaşmadan geri dönemeyiz. Bu bitti ama bir sene izleyeceğiz ona alayı. Ama ben olsaydım böyle en azından ligden yerli bir kaleciyle Muhammed Şengözer gibi ya da Altay Bayındır gibi bir kaleciyle devam ederdim. Bu maliyetlere çıkmazdı. Bu maliyetleri asla görmezdi. Ve doğal olarak da yerli bir kaleci olmuş olurdu. Trabzonspor hani bildiği kaleyi bildiği bir oyuncuya teslim etmiş oluyor ama maliyet yükü, yani 2 milyon imza parası dediğiniz zaman az bir para değil. Çok bir para. Yani yıllık Trabzon'a maliyeti bu oyuncunun bir şampiyonluk birimi kadar. Bakın şampiyonluk birimi 8 milyon civarı. İlk kez şampiyon olursanız siz 8 milyon civarı. Ama Onana'nın size maliyeti de 5,5 milyon. Yani siz şampiyon olursanız Onana'nın parasının 3'te 2'sini anca çıkarabiliyorsunuz. Şimdi bu maliyet hesabı taraftarın umurunda olmaz. Ama biz gazeteciler, biz medyacılar, biz bu işe kafa yoranlar uzun yıllardır bu işe ister istemez kafa yoruyoruz. Taraftar şöyle bakar, bana hani benim cebimden mi çıkıyor? Aslında totalde işte taraftar alsın, kombine alsın. Şimdi başkan ne diyor? 2000 kombine satıldı, 3000 kombine satıldı, 4000 forma, daha forma yerlerde sürünüyor, yeni formalar çıktı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş formalara sarılıyor. Klaplarda sıra oluyor. Trabzon'da böyle bir şey yok. Şimdi siz bu paraları formalarla falan çıkaramazsınız. Ama şimdi bundan sonra neye bakmak lazım? Bu artık alındı. Bol bol forma almamız lazım ve bol bol kombini almamız lazım ki başkana destek olalım. Ama bu transferi hiçbir şekilde paylaşmadığımı da söylemek istiyorum. Ya şöyle desteklemiyorum. Alınmış artık, yapacak bir şey yok.
1: Peki abi, tabii ki Trabzonspor'da transfer çok çok hızlı bir şekilde esasında devam ediyor. Hatta birçok isimde de anlaşıldı. Yani birçok takımın aksine Trabzonspor erkenden kadrosunun en azından ana hatlarını kurmaya başladı dersek yanlış olmayacaktır. Muçi transferini soracağım, Saviolo transferini ve Cabral transferlerini soracağım. Çünkü bonservis bedeli ödenerek alınan transferlerdeki görüşünü çok çok merak ediyorum Aytekin abi. Cabral transferi, yeşil burun adalı bir bek oyuncusu, Muçi'yi zaten hepimiz tanıyoruz ve Saviolo kenarlarda oynayan kanat oyuncusu. Bu oyuncular Trabzonspor'a neler katar diye sormak istiyorum öncelikle.
0: Şimdi Dünya Kupası'nda da izledik Cabral'ı. Birkaç maçı olayı bir izledik. Aşağı yukarı Trabzon bir 11 yaptı yeni transferlerle. O

0: rotasyon oyuncusu da aldı. Her ne kadar rotasyon oyuncusu dediğimiz sonradan oyuna giren oyuncular ya da işte dinlendirdiğiniz zaman aynı performansı verecek oyuncular ve aynı kalitede değiller. Alınan oyuncular için söylüyorum. Metehan olsun, işte Kaba Sakal olsun, birkaç oyuncu daha var.
1: Malinovski yazıyor, Samet Akaydın, Thierry Karadeniz.
0: Evet. Malinovski direkt oynar. Şimdi Bouchard'ı biraz daha böyle fiziğimiz iyi güçlenirse, Ulay etkisi yaparsa, Ulay'ı da iyi bir paraya başkan okutabilirse çok çok Bouchard'ı da onun yerine monte edebilirse Fatih Hoca yeni bir Ulay'ı kazanmış oluruz. Ama şu var, hani Trabzon geçen seneye göre hani çok fazla, ben çok oyuncu transferine her zaman karşı oldum. Futboldan öğrendiklerimden biri de bu. Yani siz eğer bir sezonda bir iskelet kadro, bir omurga kurmuşsanız omurgayı çok fazla oynatmayacaksınız. O omurgaya böyle bir dokunuş yapmanız lazım. Şimdi Trabzon'un kanat oyuncusuna ihtiyacı var. İki tane kanat oyuncusu. Stoperi var zaten. Şimdi Savic var. Vivi var. Hadi bunlar olmasa şeyi aldı.
1: Samet Akay.
0: Spor'dan Samet'i aldı. Orada işte Batakov'un dönüşü gecikti. Trabzon'un defansta alternatifi var. Ama açık anlamında sağ ve solda alternatifi yok. Buralara yatırım yapsaydı, yaptı sayılır. Malinovski deneyimli, tecrübeli oyuncu. Tamam, ona da hani hadi o da idare eder ama ben çok fazla böyle yerli takımın 8-10 oyuncuyla doldurulmasını doğru bulmadım. Bununla beraber Onaçu iyi, güzel. Augusto'yu iyi paraya verdi. Güzel bir yol bulmuştu, güzel bir model üretti aslında son birkaç yılda. Yani Scout'taki o arkadaşımız, kardeşimiz Eren çoğu oyuncu o buldu olayı.
2: Eren çok başarılı hakikaten. Hakikaten evet. Çok başarılı.
0: Onu evet, güzel işleri yapıyor. Şimdi onun şimdi tabii Trabzon'da bu tarz şeyler dışarıdan da biri olunca pek istenmeyebilir. Trabzon'un merkezinde de böyle bir tavır ve tarz vardır. Şimdi bu çocuk Trabzonlu değil, dışarıdan geldi. Ama başarılı, yapsın işte işini, bırakın. Buluyor, yapıyor, ediyor. Bak sana para kazandırıyor. Alternatif üretiyor. Seni bir de bir model çıkarıyorsun. Alıyorsun 2'ye, 3'e, 5'i. Ona 15'i, 20'ye satıyorsun. Her türlü kardasın. Şimdi bu yol devam etseydi iyi olurdu. Ama şimdi siz bir oyuncuyu ne güzel 3'e alıp 15'e satmışsınız ama gelen para ne olmuş? Altyapıya mı harcamışsınız? Hayır. Başka bir şekilde mi nokta bir oyuncu mu almışsınız? Hayır. Ne yapıyorsunuz? Ya yani bir kaleciye bütün parayı gömüyorsunuz. Bu anlamda satarken iyi, alırken iyi değil diye düşünüyorum. Yerli oyuncular yani rotasyon olarak olur. Çünkü Avrupa'da var. Trabzon Avrupa'da da oynayacak bu sezon.
2: Doğru.
0: Onun için alternatif bir kadro yaratmaya çalışıyor Fatih Hoca. Ama işte hani bir üst sınır olması lazım Trabzon'da. Hatta bakın Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Samsunspor, Göztepe bunlar yapmıyor bu işleri de. Trabzon biraz üst diyecek ki benim üst sınırım 5 milyon euro, onun üzerine çıkamıyorum. Yani bir oyuncunun bana yıllık maliyeti 5'i geçmemesi lazım, 3'ü geçmemesi lazım gibi. Bir de burada maaş dengesizliği takım içinde çok büyük sıkıntılar yol açar. O sezon içinde çok belli olur. Yani bir alan adamla 5 alan adam aynı topu oynamaz, söyleyeyim. Bir alan adam keyfine bakar, antrenmanda düz koşuyu bile küçük adımlarla yapar. 5 alan adam koşsun der yani. Ben futbolcu olsam ben de öyle bakarım. Onun için bu maaş dengesizliğini de gözetmek gerekiyor. Onana 5,5 milyon alacak bence. Yani Ederson geçen sene korkunç bir ücret alıyordu.
2: Doğru.
0: Fenerbahçe'de.
2: Doğru.
0: Yani dünyada herhalde ilk 5'teydi ya da ilk 10'daydı kaleci olarak.
1: Avrupa'da abi en çok kazanan ikinci kaleciydi Ederson.
0: İşte yani bu tarz benim anlamadığım Türkiye'de tabii biz yurt dışından bu oyuncuları gelirken oradaki bize bu oyuncuları satan ya da kiralayan takımlar ne yapıyor diye hiç bakmıyoruz. Yani bunlar oyuncu yetiştiriyor, bunlar yetiştirip satıyor. Benfica örneği var, Dortmund örneği var, başka ülkelerde de başka örnekler var. oyuncular yetiştirip parlatıp bize satıyor. Sistemlerini bir görmemiz lazım. Yani Avrupa'da 500 bin euro oynayacak oyuncu geliyor. Biz de Türkiye'de bizim Türk kulüpleri de paraları saçıyor. Ondan sonra borçsuz kulüp diyorlar. Yalan diyorlar. Öyle bir dünya yok. Borçsuz kulüp yapamazlar. Kimse bunu yapamaz. Borçsuz kulüp olursa herkes oralara aday olur ve başkan olur vesaire. Ama kulüpler borç batağında, hükümet, devlet önce bir aba gösteriyor, bir sopa gösteriyor bu altından, sonra geri vites atıyor çünkü kimse kulüpleri karşısına almak istemiyor. Ama bunun bir sınırı olması lazım. Trabzon gibi kulüpler 5-6 milyon bonservis, daha fazlası alınan oyuncularda da bu oldu biliyorsunuz.
1: Doğru.
0: Bu tarz 5'i geçmemesi lazım. Böyle bir sınır belirlemesi lazım. Ama biz şimdi bunları, şimdi bizi dinleyenler diyecek ki ya bu ne acayip, finans muhasebe, finans muhasebe. Ama başkan da bunu yapıyor zaten. Başkan da sürekli televizyona çıkınca birinci cümlesiyle ikinci cümlede ne diyor, kombine mi satılmıyor diyor. Kimse diyor maça gelmiyor. Takım iyiyse maça geliyorlar, iyiyse gelmiyorlar. Forma almıyorsunuz diyor. Başkan bu işin tabii ki ekonomisini yapmak zorunda.
1: Şüphesiz.
0: Ama ben şunu da görüyorum. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ta ne kadar kötü giderse gitsin kulüp başkanları hiçbir şekilde forma satılmıyor, kombine alınmıyor demiyor. Neden? Çünkü bu üç kulüp Türkiye'nin işte büyük kulüpleri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ta bu tarz sorunlar olmuyor. Trabzon'da oluyor. Demek ki sen de ne yapacaksın? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın yaptığını yapmayacaksın. Böyle 10-15 milyon, 20 milyon bir kaleciye o kadar para vermeyeceksin. Augusto örneğinde olduğu gibi bulup getireceksin. Scout'taki o arkadaşımız
1: biraz alsat modelini vurgulamaya çalışıyorsun abi.
0: Başka şey yok. Trabzon böyle yarışıyordu eskiden. Yine Trabzon yine böyle yarışıyor. Dediğim gibi o modeli keşke devam et. Yani satarken iyi. Yani bulmak, almak, oynatmak, satmak iyi. Ama alırken yani oyuncu katarken de bonkör davranıyor. Satarken de iyi satıyor ama oyuncu alırken biraz daha eli sıkı olması lazım başkan.
1: Aytekin abi son bir soru sormak istiyorum. Çünkü okuduğum haberlerin ve birçok Trabzonspor'a yakın kişilerle de konuştuğum sohbetlerin üzerine soracağım. Asıl bonservis, aslında yüksek bonservis bedeliyle bir sağ kenar oyuncusu alınması hedefleniyormuş. Bu transfere nasıl bakarsın ve aynı zamanda Aytekin abi o bölgede takımın belki de sürükleyici oyuncusu kim olacak? Var mı bir transfer duyumun abi? Onu da sormak istiyorum doğrusu.
0: Şimdi bütün parayı Onana'ya harcadığımız için Trabzon bütün parayı Onana'ya harcadığı için ya şimdi alabilir mi? Alabilir ama var. Yani mesela Benfica'dan
1: Cristiani
0: konuşuluyor. Bak Benfica örneğini verdim. Az önce Dortmund, Benfica oyuncu yetiştiren kulüpler. Şimdi ben olsaydım yani Altay, Muhammed ya da ligden, Türkiye liginden bir kaleciyi alır, sağ kanata, sağ açığa hücuma bir oyuncu katmış olurdum. Hatta bir de bir santrafor araya da sıkıştırabilirsem bu paralara sıkışabilir.
1: Yedek santrafor mu düşünmeli Trabzonspor, yoksa Onuaçu'nun önüne birisi mi diye sorayım bir de.
0: Bence Onuaçu ile birlikte hani bugün oynayacak bir santrafor düşünmesi lazım.
1: Yani şimdi, Felipe Augusto'nun geçen sene olduğu gibi yorumlayalım.
0: Hatta yani şimdi Vakame'yi zaman zaman kullanıyordu Trabzon. O tarz yine Vakame'yi Vakame tarzında oyunu tutacak, oyunu soğutacak öndeyken ya da gerideyken her türlü kullanabileceği bir kanat forvet lazım Trabzon'a. Bu sene ya içimde öyle bir şey de var, bilmiyorum. Tabii bu hissel bir şey tabii.
1: Tabii ki.
0: Ben geçen sezon beklediğimin çok üzerinde bir oyun olarak değil ama sonuç olarak beklediğimin üzerinde bir Trabzon gördüm. Türkiye Kupası'nı aldı, ligde daha belki 2 de yapabilirdi ama biz kabul ettik. Bu 3'ü de kabul ettik. Türkiye Kupası da muazzam oldu. Yani Fatih Hoca'yı başımızın üstüne aldık, geçirdik ama bu sezon bak o geçtiğimiz sezonda yani rakiplerin durumunu da görmek lazım. Bu sene hep aynı, her sezon aynı şeyiz. Bak bu sene lig kolay, zor geçer diyoruz ya.
1: Evet.
0: Bak bu sene lig kolay, zor geçer.
1: Doğru abi.
0: Yıldırım'ın bir atımlık

0: kurşunu var. Hı-hı. O kurşun iyi değerlendirmek isteyecektir. Kolay olmaz. Fenerbahçe lige asılır. Beşiktaş farklı yatırımlar yapıyor. Galatasaray lige her türlü avantajlı başlayacak. 2-0 önde başlayacak. Galatasaray'ı atma. Yani bakın, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş geçen sezonların aksine, yani tüm sezonların aksine ne uçak indiriyorlar ne transfer bombası patlatıyorlar. Ben hazır takımların daha başarılı, hazır birbirine alışmış oyuncularla devam eden takımların daha da önde olacağını, geçen sezonun devamı gibi üzerine de koyarak gideceğini düşündüğüm için onları önde görüyorum. Trabzon takımla biraz oynayacak. Fatih Hoca burada bilmiyorum ne yapar, ne eder, nasıl ilerler. Ben çok fazla takımla oynaması taraftarı değilim. Evet, yedeğin olsun. Evet, Avrupa'da olacaksın, ligde ve kupada olacaksın, yedeğin olsun. Ama keşke böyle biraz daha güçlü, net yedekler olsa diye düşünüyorum. Ama sağ kenara, sağ açığa bir oyuncu lazım. Sol açığa da bir oyuncu lazım. Muçi'yi eğer oraya kaydırmayı düşünürse hoca. Hı hı. Şey de var tabii, şimdi Saviola da var.
1: Saviola da var tabii.
0: O da var. Ama ben iki kanat yeterli Trabzon. Hadi Saviola'yı orada düşünsün diyelim. Muçi'yi gezen oyuncu yapar. Ama sağ bir oyuncu lazım. Yani kaleci kadar izlemiyorum.
1: Sağ öne kesin oyuncu lazım bence de Aytekin abi. Peki çok çok teşekkür ediyoruz abi. Son cümlelerini alalım abi.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Son cümlelerini de alalım abi, şey olmasın. Bir şey diyordun abi, kusura bakma böldüğüm için.
0: Şimdi tabii ya, milli takım hepimizin böyle keyfini kaçırdık.
1: Doğru.
0: Yani bir keyifli bir yaz geçiyor mu geçmiyor. İnanın bu ne Trabzon'la ilgili ne başka bir şeyle ilgili.
1: Çok haklısın abi.
0: Bu tamamen milli takım. Bak, milli takım hepimizin başka yani. Bizim için. Bizim
1: şüphesiz.
0: Hepimiz için öyle. Bak, 85 milyon için böyledir. Bu Türkiye'nin en doğusundan en batısına, en kuzeyine, en güneyine gidin. İnanın insanlar futbola bir ilgisiz insanlar ve bak şey bakar yani, o milli takım 3 maç değil de böyle, şu an bu akşam mesela eve erken gitsek desek ki ya biz eve erken geleceğiz bugün çünkü milli maçımız var, ya da erken yatsak sabah milli maçımız, bir çeyrek final, bir oralar 16'ları görseydik keşke, biraz
1: şahane olurdu.
0: Ondan kaçtı.
1: Tatlısın abi, yani %100 ama, %100 katılıyorum.
0: İşte onun dışında başka bir şey yok.
1: Peki. Aytekin abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Selamlar, saygılar, dinleyicilerimize saygılar.
1: İyi akşamlar abi. Aytekin Akay bizlerle beraberdi. Çok kısa bir reklama gidiyorum. Reklamın ardından tabii ki devam edeceğiz.

0: haber masası devam edecek.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Can Genç'le haber masası devam ediyor.
2: Evet, haber masasının son bölümünde de artık tabii ki bütün takımları konuştuk. Başta Beşiktaş'la başlamıştık, Fenerbahçe'yle devam ettik, Galatasaray'la ondan sonra devam ettik ve son olarak Trabzonspor'u konuşmuştuk. Boray Bey de Aytekin Akay'la aslında benzer görüşte olmadığını dile getirmiş. Onana konusunda bence haddinden fazla eleştiriliyor, bu para konusunda çok takınılıyor şeklinde mesajları var. Yani ben biraz Aytekin abiyle farklı düşünüyorum bu konuda. Onana'nın kötü bir transfer olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki mali konuları Trabzonspor'un bilirleri çok daha net, çok daha iyi bilirler bana göre. Ama tabii ki ben de bir radyo spikeri olarak, aynı zamanda bir futbol sever olarak her şeyden önce izlediğime göre ben de yorumlar yapıyorum naçizane. Tabii ki 0212-273-10-10'a gönderdiğiniz tüm mesajlar için de çok çok teşekkür ederiz. Bütün dinleyicilerimizin hakikaten gerçekten yüksek bir ilgiyle bizlere mesaj gönderdiğini, takımları hakkında, taraftarı olduğu takımlar hakkında merak ettiği soruları her zaman gönderdiği için ayrı ayrı teşekkür etmek isterim. Ki haber masasında genellikle ben olmuyorum ama nadir de olsa sizlere eşlik ediyorum. Daha çok hafta sonları sizlerle programlar yapıyoruz yazın, ki Dünya Kupası içeriklerimiz oluyor, özel içeriklerimiz oluyor. Ve aynı zamanda zaten sezon başladıktan sonra maç sıralarında, dakika skorlarda siz

0: eşlik ediyorum. Ama yazın da haber masasında tabii ki transfer konuşuyoruz. Transferin gelecek oyuncular ya da potansiyel aday oyuncuları yorumladığımız programlarda oluyor. Ki bu program içerisinde de zaten belli isimleri yorumladık. İzlediğim kadarıyla bir oyuncuyu eğer 4 maçtan fazla izlediysem her zaman yorumlamaya çalışırım ama 3-4 maç az izlediğim bir oyuncuysa hep temkinli yorumlar yapmaya çalışırım ki zaman zaman bizler de yanılıyoruz. Her zaman her dediğimizin tuttuğu gibi bir durum söz konusu değil. Sonuç olarak belli oyuncular belli yerlerde belli ortamlarda çok daha iyi performans sergileyebiliyorlar. Yani burada bireysel performansın önemini tabii ki her zaman vurguluyoruz ama takım içindeki uyumuyla alakalı da bazı şeyleri değerlendirmek her zaman önemlidir transfer yorumlarken ki bugün de aslında programımızın sırasında açıklanan iki tane transfer olmuştu. Onana ve Ake transferleri. Bunların üzerinde konuştuk. Ake transferinin mali detayları henüz açıklanmazken Onana'nın açıklandığını zaten vurgulamıştık. Ake transferinde de söylentiler üzerindeki mali açıklamaları sizlere net bir bilgi olarak değil ama o bedelleri ben biraz yüksek olduğunu düşünüyorum. Ake'nin çok uyum sağlayacağını düşünüyorum Fenerbahçe savunmasında. Yani sonuç olarak Ederson'u da bir savunmadan bir kişi olarak düşünelim. Kaleci ama yine de arka hattan düşünürsek de sonuçta Ake ile Ederson'un oynama refleksi var birbirleriyle. Birbirlerini tanıyan oyuncular olması bence çok büyük bir artı. Ki ya ben Skriniar'la Ake'nin de topa sahip olan ve topu yani rakip kaleyi yıkan takımlarda özellikle pas kalitesiyle de kalite olarak Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyorum. Tabii ki atletik olarak belli başlı denklemlerde bu ikilinin zaman zaman sorun yaşayabileceğini ancak kadroda eğer Jaden Osterwolde'nin de olduğu denklemlerde o zaman o şekilde belki bazı takımlara karşı Fenerbahçe o şekilde sahaya da çıkabilir ama Jaden'ın da gidecek mi kalacak mı haberlerini okuyoruz ki bütün haberlere bakmaya çalışıyoruz. Bunlar üzerinden sizlere programlar şekillendirmeye gayret ediyoruz. Transferler oldukça tabii ki belki detaylı içeriklerimiz de oluyor. Radyo Gold'de özellikle çok kıymetli içeriklerimizi zaten sizlere her zaman dinletmeye gayret ediyoruz. Yeni bir transfer olduğu zaman o transferi tanımak adına daha detay ve gerçekten alınması gereken bilgileri Radyo Gold'de biz de öğreniyoruz. Ben de açıkçası yayınlarımın haricinde de Radyo Gol'ü dinlerken çok keyif alan birisiyim. Yani burada hepsi benim arkadaşım olduğu için öyle bir şey söylemiyorum ama hakikaten çok tatlı ve çok güzel programlar oluyor. Yani buradan bütün meslektaşlarıma, yayın arkadaşlarımın hepsine de teşekkür etmek istiyorum. Gün içinde mesela bilmediğim bir konu olduğu zaman hemen bir Radyo Gol'e çeviriyorum. Radyo frekansını bir 92.2 yapıyorum. 5 dakikada zaten tam böyle istediğim şeyi böyle hap gibi almak bana da keyif veriyor. Yalan yok, bizim de kaçırdığımız bazı detaylar oluyor programlarımızda. Bugünlük benden bu kadar. Tabii ki hafta sonunda, hafta sonunun çeşitli saatlerinde ara ara bana da beni de dinlerseniz mutlu olurum. Hem Dünya Kupası içeriklerimiz olacak hem de aynı zamanda yine bugün yaptığımıza benzer dört büyükleri değerlendirdiğimiz, aslında Anadolu kulüplerini de biraz daha fazla değerlendirdiğimiz bir taraftar programı da tasarladık pazar gününe. Bir taraftar programı. Cumartesi günü zaten yayınlar sırasında bir başka yayında sizlere sunacağız. Dünya Kupası'nın özel içeriği son 16 turuyla alakalı. Son 32 turundaki takımların eşleşmeleri üzerinden son 16 turuna neler olabilir ve turnuva ağacı nasıl şekillenir? Şu ana kadar turnuvanın enlerini falan konuşmayı planladığımız bir içeriğimiz de var. Onu da söylemiş olalım ama bugünlük benden bu kadar demiş olayım. Yine sizlere hazırlanan çok çok güzel içerikleri de şu anda bakıyorum. Hakikaten Radyo Gol'de kalın derim. Tavsiyem budur. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Can Genç'le haber masası sona erdi.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi?
4: Turnuvanın favori adaylarından bir tanesi olan İspanya'nın vites yükseltmeye başladı. Evet, sanki attı. Virajlara geldi.
5: Hani bekliyorduk. Vitesi atacaklar mı yoksa oyun bu kadar mı diye. Yok dedi, biz vitesi bir arttıracağız yani. Ben de Lamin Yamal başta olmak üzere.
4: Bence çok keyifli bir maç oldu.
5: Çok.
4: Turnuvanın herhalde en keyifli maçlarından bir tanesi diyebiliriz.
5: Diyebiliriz.
4: Portekiz Hırvatistan, Alper'i birazcık üzdü Hırvatistan yenilmiş olması ama Portekiz zaten o turun
5: orada da bence doğal favori kazandı.
4: Favorisiydi. İsviçre, Cezayir zaten beklendi.
5: Orada doğal favori kazandı. Değil mi yani? Dün bitti. Sürprizsiz gün.
4: Evet, dümdüz devam ettiler. Yani Avusturya başka birisiyle eşleşseydi belki ciddi problem yaratabilirdi ama.
5: Çok işte şey ya, ağır siklete karşı.
4: İspanya geliyor bir çörekleniyor senin cezasını.
5: Orta siklet değil, hafif orta siklet hani. Var ya öyle bir şey, light bir şey. Yani bir yani ortanın da bir küçüğü. Çok fark var yani tartıda. Hani Lamin Yamal'ın da oynamaya karar vermesiyle beraber. Şey yani çok, bir de onun kaçırdığı iki tane de karşı karşıya iki tane var yani. Hani ya, kalecinin üstüne vur, yani kalecinin ya da doğru yerde durdu ya da onun üstüne vurdu. Çok daha farklı da olabilirdi.
4: Katılıyorum. Yani İspanya herhalde en tatmin edici performansını gösterdi turnuva boyunca. Bu benim beklediğim bir şeydi ama ne zaman göreceğimizi çok öngöremiyordum.
5: İşte ben de görecek miyiz? Hani acaba ya hani o İspanya'nın Dünya Kupası tutukluğu var ya. Hani,
4: evet, o ya bir başlıyor. Çeyrek finale gelene kadar sallanıyor.
5: 2010'dan sonra ilk kez Dünya Kupası şampiyon olduktan sonra ilk kez eleme turu geçmişler. Şimdi böyle baktığın zaman da bir yani bir garip bir tablo. Ama sahada öyle bir 11 vardı ki hikmedi. Yani hani çok iyi bir takım. Ya ben Fransa için neler söylüyorsam 3 aşağı 5 yukarı İspanya için aynılarını söylerim. Yani Fransa'yı bir tık yukarı koyarım belki ama İspanya da oralarda.
4: Sana ya İspanya ile Fransa çok ciddi anlamda haksız rekabet yaratıyor Dünya Kupası'nda.
5: Baya.
4: Birer tane daha takım kursalar, onlar da diğerleriyle rakip olsa muhtemelen finalde işte mutlaka İspanya ve Fransa'nın bir takımı
5: karşılaşır. Bir tanesi karşılaşır. Olur. Bence de olur. Yani son 16'da kesin olur ikisinin de ikinci takımları.
4: Müthiş.
5: Oradan
4: müthiş
5: sonra sayılıyor.
4: Tabii Fransa'nın birazcık hani genişletilmiş Pro Max Afrika olmasının da.
5: Tabii orası daha şey. Burada da biraz yanlış bilmiyorsam biraz da Bask ve Katalunya ağırlıklı diyorlar evet. Burası içinde yani hani.
4: Abi İspanya'nın bir de yani küçümsemiyorum, basite indirgemiyorum ama yani var olan bir düzen var. O düzene uygun oyuncuları al burada devam et.
5: Tabii canım.
4: Ya çok fazla bir şey fark etmiyor.
5: Ya lige... Bizim aslında 96-2000 o Galatasaray'ın 4 sene evet. Üstüne şampiyon olup UEFA aldığı zaman milli takımın da hani ana kadrosu Galatasaray'ın Türkleri üstüne işte eksik neresi? Kaleci'de Tafarel yok, işte Rüştü var.
4: 10 numaraya Yıldıray'ı
5: i̇şte
4: getir.
5: Acı yok, Yıldıray'ı getir. İşte belki bir iki tane daha sağa sola ekleme yap, devam et. Çünkü aklın yolu bir. Elde evet. Model var, başarılı devam ediyor. Ya uyguluyorsun. İspanya'da da bence benzeri var. Neyse sonunda Real Madrid'lerin de gönlü oldu. Yani ben de bir Real Madrid, İspanya'da en azından Real Madrid sempatizan olarak. Hani Kukureya en azından yeni transfer olarak evet. İspanya milli takımında bir Real Madrid'de oldu.
4: Kukureya'nın hikayesi de çok acayip ya. Şeye çok
5: saçı
4: benziyor.
5: Saçı kazıtacak mı?
4: Elvir Baliç hikayesine benziyor, çok benziyor.
5: Saçı kazıtacak mı acaba? Yani, diyordu ya Real Madrid en son, forması giyeceğime kazıtırım diyordu.
4: En son bir beyanatı düştü. Yani teyit etmedim, doğru yanlış bilmiyorum. Belki trollemiş de olabilirler. Şey diyordu yani Barcelona forması giymektense saçımı kazıtmayı tercih ederim.
5: Ne yani, doğru diyor. Ya bu işler var. Bence bu transferin tadı tuzu bu işler. Ya bu arada Kukureya'ya da bence Real Madrid'e transfer olmak yaramış ya. Dün ben evet. En beğendiğim 3 oyuncudan bir tanesi Kukureya'ya olabilir.
4: Abi bu ceza sahasının içerisinde hani kağıt üstünde göstereyim. Yani şuranın kale olduğunu varsayarsak şurada bir Kukureya bölgesi var.
5: Var. Aynen öyle.
4: İyi gününde sürekli oralarda. Yani. Şut atıyor, pas veriyor, asist yapıyor. Devamlı oralarda giriyor ve şey demezsin. Maçın parçasını al. Hiç izlememiş bir adama de ki bu adam hangi mevkinin oyuncusudur? Sol forvet falan der.
5: Dersin. Kesin. Yani sayılmayan golü var. Evet. Dün yine yani oraya da gidiyor.
4: Yalnız Oyarzabal da hani sahte 9 oynamak istiyorsanız arkadaşlar bu oyun böyle oynanır.
5: Böyle oynanır.
4: Dersini müthiş
5: dün,
4: verdi.
5: Dün kulakları çınlasın. Oğulcan'la konuşuyorduk bizim Oğulcan Akçay'la de. Dedim ki Oyarzabal'ın bugün golü var. Abi o da çok sinameki belli olmaz dedim. Sen de yaz not burada dursun dedim. Oyarzabal'ın golü var. Yani enteresan maçlarda enteresan anlara sahneye çıkabilen bir adam bence Oyarzabal. Ama dediğin gibi sahte 9'da oynayacaksan nasıl oynanır? Al ders diye okut.
4: Abi müthiş ya. Al izlet. Bu arada hani
5: şey... Hani yıldız mı? Yıldız değil.
4: Değil abi. Dümdüz bir adam gibi ha. Görünüyor ama hani o ağır görünüyor bir de evet. Ceza sahası koşullarında falan ama sürekli olması gereken zamanda olması gereken yerde. Bir de Pedro Porro'ya paragraf açmak
5: çok
4: lazım.
5: Çok iyi oynadı dünya.
4: Ya iki tane bek oyuncusu bir maçın kaderini nasıl bu kadar etkiler?
5: Ki Pedro Porro kötü de bir sezon geçirdi Tottenham'la evet. Yani. Hani böyle çok parlak bir sezon arkasından gelmedi.
4: Hem Tottenham düşecek mi diye bekliyordum.
5: Hem yani. Psikolojik olarak hem çok da bu sene ekstra da bir şey oynamadı yani. Hani ben çok Tottenham maçı izlemedim belki 7-8 senedir ama çok etkilemedi beni en azından.
4: İzlenecek gibi değil zaten. Ben zarureten izledim
5: biraz
4: ama.
5: Biraz Dezerbi geldikten sonra hani birazcık Tottenham'a baktık. Ben bir de Tudor'un ilk maçına bakmıştım. Demiştim Tudor da olmayacak belli oldu.
4: Tudor da müthiş iş ya. Yani iş bulma konusunda gerçekten menajer, Tudor'un menajeriyle çalışalım.
5: İyi menajer her zaman.
4: Boşta kalmayız.
5: Şu baksana baskı endeksine ya. Bu nedir arkadaş?
4: Abi nefes aldırmıyor.
5: Can dayanmaz ki buna.
4: Yani hem baskı endeksi olarak hem de bunu olabildiğince öne atarak yapıyor İspanya.
5: Acayip.
4: Şey değil yani böyle 50 metrelik bir alanda değil. 20 metreye sıkıştırıp orada boğuyorlar.
5: Şimdi buradan hala Türkiye'yi eleştirmek istemiyorum ama. İspanya'da ilk maçını kazanamadı değil mi? Ve evet. Hatta ne dedik? İşte belki Türkiye'den bile daha büyük sürpriz. Yeşilburnu Adaları'nı yenememeleri. Tabii. Ama öyle bir ayağa kalktılar ki oradan. Yani

0: Tam olarak bunu anlatmaya çalışıyorum. Reaksiyon böyle verilir abi. Reaksiyon çeneyle, reaksiyon
1: posta koyarak.
0: Vatandaş olmadığın ülkenin vatandaşlık dersleri vererek olmuyor abi. Sahaya çıkıp top oynayacaksın. Şimdi kimse bir şey diyor mu? Ya şu anda kimse İspanya'da hatırlıyor mudur Yeşilburnu maçını? Yani kimse hatırlamıyordur abi. Geçmiş olsun.
1: Ya abi bir de şeyler ya. Adamlar şeyin hissiyatını veriyorlar. Tamam Yeşilburnu karşısında büyük bir fiyasko falan ama şey diyorsun yani meşhur bir klişe var ya, gerçek İspanya bu değil diye.
0: Tabii ki. Ha, orada şunu da konuştuk, düşündük, öne sürdük. Ya turnuva sonuçta bu bir ilk, niye ilk maçtan 5. teste başlasınlar? Belki evet bir düşükten başladılar. İşler de iyi gitmedi istedikleri anlamda. Yamal bence tam hazır değildi. İşte zorla oynadı belki. O maçta da çok etkili değildi zaten oyuna girdikten sonra. Ama işte oradan sonra artık ne olduysa o takıma bildiğimiz İspanya geri döndü bir anda. Çok keyifli. Ya bence turnuva artık keyifli bir hale geldi.
1: En sonunda.
0: Sonunda bu turda son 32'de de güzel maçlar oldu. Hani kötü maç, geçen ne maçı kötü? Bir tane kötü maç vardı da şimdi hatırlamıyorum. Ya belki bir tane maç dışında çok böyle sıkıldığım maç olmadı benim izlediklerimde.
1: İngiltere normalde çok sıktı ama Demokratik Kongo maçı bir orada bir burada geçti.
0: Güzel maç
1: çok
0: oldu.
1: Çok keyifli oldu.
0: Şey maçı ya, Kanada maçı. Kanada maçı çok kötüydü. Kanada Güney Afrika.
1: 90 artı 5'te geldi.
0: 5'te zaten geldi ama maçta hiçbir şey olmadı desek yeridir. Ha burada da Güney Afrika'nın yani gücü oranında yapmaya çalıştığı şey.
1: Ben çok saygı duyuyorum.
0: Paraguay Almanya da bence çok böyle acayip eğlenceli bir maç değildi. O da Paraguay. Ne yapsın abi? Bir şekilde ya kazanmanın formülünü bulman gerekiyor ya. Ama onun dışında bence çok zevkli maçları izlemeye başladık.
1: Şimdi insanların o gün attığı tweetler genelde Paraguay'a öfke ve memnuniyetsizlik evet belirten tweetlerdi. Fakat bakıyorum şimdi adamlar öyle ya da böyle bir tane bir şey yapabiliyorlar. Tek yapabildikleri şeyle Almanya'yı yerediler. Burada bence eleştirilecek olan şey niye futbol oynamıyor değil. Oynayamıyor çünkü yok.
0: Yok. Aynen öyle.
1: Bir tane adam var, Enciso var. Onun dışında adam yok Paraguay'da.
0: Yani öbürleri evet yani. Baktın da Avrupa'da.
1: Almiron ismi cismi var falan
0: eskiden
1: ama.
0: Eskiden iyiydi.
1: Yani futbolu kafada erken bırakmış Almiron.
0: Evet. Zaten bence o yaşta oralara giderek de bıraktığını anladık ya.
1: Ya yani bizim bile gündemimize gelmedi.
0: Gelmedi. Almiron. Gelmeden oraya gitti bir anda.
1: Portekiz maçı var. Orada da tabii VAR kararları, iptal edilen goller, evet, işte oyunun psikolojisi falan. İspanya ne kadar kontrollü bir şekilde işi götürüp maçı kopardıysa Portekiz de o kadar kaosla hayatta kalmaya çalıştı. Hocam. Orada da iki tane hiç beklemediğin adam. Leao mesela Türkiye'de transfer gündemine gelince ben hep şey diyordum. İşte 70-80 milyon euroluk paket ama gol kaçırdıktan sonra tribünlere dönüp hani onun meşhur bir yüz ifadesi var ya.
0: Bazı oyuncular öyledir ya, yani golü attığı sürece var, atamadığı gün işte bir yıldız, atarsa maçın yıldızı. Yani mesela bunu hep Anderson Talisca için de söylerim mesela. Gol attığı gün maçın yıldızı, atamadığı gün hiçbir şey yok.
1: Yük.
0: Yani yük, hakikaten yük.
1: İki tane adam çıktılar, işi çözdüler Hırvatistan karşısında ve oynayan taraf bana göre Hırvatistan.
0: Hırvatistan daha oynamaya çalıştı ama işte burada da yine kaliteli olan, daha dinamik olan, yani Ronaldo'yu çıkarttığın zaman Portekiz daha dinamik bir takım. Şimdi şeye bakıyorsun, evet, biz dün baktık Bülent abiyle. Bir Portekiz Hırvatistan maçı buldu Bülent abi 8 sene önce mi ne? Abi yine Modric, Perisic. Hani dün yine Modric, Perisic. Tamam. Bir diğer tarafta bir tek Cristiano Ronaldo kalmış hani. O da en önde oynuyor zaten. Yani oyunun kader alanında değil. Ha bir de şeye baktık o dönem. Yani o dönemki Hırvatistan daha iyi Portekiz'den.
1: Evet.
0: Hani bu maçı öngörürken
1: bu adamların daha iyi.
0: Portekiz daha iyi, Hırvatistan zayıflamış. Hani Hırvatistan eskisi gibi, hani eskiden böyle Hırvat takımına baktık mı abi? Gözümüzde birkaç oyuncu kestirirdik. Yani tamam, işte şu iyi. Şimdi bakıyorsun zaten Gvardiol şeyde oynuyor, yerini bulmuş.
1: Kimsenin keşfetmediği bir adam yok.
0: Yani yok işte Livakovic var, yakından tanıyoruz zaten kendisini. Hani ya adamların gol beklediği Budimir 30-35 yaşında.
1: Evet abi.
0: Hani bence yaşlanan artık dönüşmesi gereken bir milli takım. Ben Bosna için de aynısını söyleyebilirim. Yani o belki o Yugoslavya'nın parçalanması bu işi birazcık zora soktu. Ülkelerin bir anda jenerasyonu geliştirmesini. Abi çünkü Sırbistan mı gelişecek, Makedonya mı gelişecek? Hırvatistan mı?
1: Abi Bosna bir de orada şimdi beğenilir beğenilmez ama Yugoslavya'nın bir spor kültürü vardı. Var. Herkesin yapmakla mükellef olduğu en az iki tane spor dalı vardı. Yani çocukken işte daha 7-8 yaşındayken yapmaya başlıyordum bir sporu, yanına bir tane daha ekleniyordu.
0: Spor yasası mı? Zorunluluk böyle bir şey
1: tabii
0: vardı.
1: Tabii mecburiyet yani, değil mi? Okullarda zaruret vardı mesela. Herkes en az iki tane spor yapmalı.
0: Ya zaten bakarsan Hikmet her sporda varlar ya. Hala parçalanmış halde bile olsalar. Yani şimdi yani burada Sırbistan yok mesela bu sefer Dünya Kupası atıyorum. İşte Bosna, Hırvatistan var. Baya basketbola dönüyorsun. Muhakkak Sırbistan zaten en güçlülerden bir tanesi.
1: Voleybolda varlar.
0: Voleybolda varlar. Yani takım sporlarının hepsi adamlar. Ya. Teniste Novak Djokovic var. Hani.
1: Evet. Deccal ama.
0: Deccal. İğrenç bir karakter ama yani hani yapacak bir şey yok. Hani.
1: Yapıyor mu sporu ama?
0: Yapıyor. Ya, makine. Gerçekten makine. Hani.

0: büyük bir Federer aşığımdır yani uzak ara. Ben işin hep estetik tarafındayım çünkü hani. Evet. Nadal'ı da çok. Yani Nadal'ı Netflix'teki belgeseli izledikten sonra çok sevmeye başladım. Biraz geç oldu ama.
1: Nadal bana çok harala gürele geliyordu ama.
0: Ama belgeseli izleyince yani neden harala gürele olduğunu anladık. Hani neden olmuş? Acayip bir psikopat bir amca. Yani sadece çalışarak işte o eski Almanların o Arbeiten mantığıyla çalış. Devamlı çalış. Kaybetsen de çalış. Kazansan da çalış. Tatil de yapma. Ve büyük saygı duyuyorum ama Novak da tabii öyle. Yani diyorum ya bütün sporlarda olan bir ülkeden bahsediyorsun. Hep bölünmüş. Ya bölünmeseymiş şu anda herhalde ya basketbolda bile belki Amerika diye bir ülkeyi birinci sırada göremeyebiliriz.
1: Aynen öyle. Ya bir de olimpiyatlarda falan da varlar.
0: Her şey
1: sırıkla atlama, her yüksek şey atlama o bu her yerde varlar.
0: Bakarsan Balkan seninle aynı. Aslında senin de aynı olman lazım. Hatta sende daha fazlası olmadı ama sen bölünmedin.
1: Balkanlardan daha fazla Balkan kökenli bizim ülkemizde
0: var. Nüfusumuz daha kalabalık. Genç nüfusumuz daha fazla. Ama hemen hemen hiçbir sporda, tam futbol ayıralım artık biz daha başarılıyız milli takım olarak. Ama hiçbir sporda yanlarına yaklaşamıyoruz yani.
1: Aynen öyle abi. Portekiz'e baktığımız zaman da ben yani Ronaldo fanı değilim. Ben bu Ronaldo Messi çekişmesinde iki tarafı da keyifle seyreden taraftaydım. Fakat Ronaldo meselesiyle alakalı ben takımda boşa koşu attırılan bir Ronaldo izliyorum. Kendi kendine orada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Topsuz alanda koşuyor ediyor. Şimdi bu istatistikler mesela bir önceki maçta yerden yere vurulacak evet. şeyler ortaya evet. konmuştu. Bruno Fernandes'in, Vitinha'nın birçoğunun demarke vaziyetteyken şut attıkları pozisyonlar var. Tabii Ronaldo takım içerisinde olmalı olmamalı kendi takımında da konuşuluyordur muhtemelen. Yani biz Ronaldo'suz aslında daha fazla iş yaparız
0: ya
1: diyorlardı.
0: Ona benzer açıklamalar yaptılar ya turnuvanın ilk maçından sonra. Ya o da bizim gibi bir oyuncu aslında. Yani çok özel birisi değil. Hani Figo'nun,
1: şu anda öyle.
0: Figo'nun turnuva başlamadan Figo ki bana göre gelmiş bir şey büyük. Yani benim izlediğim için en iyisi. Evet. Yani Ronaldo dahil. Bizim efsanemiz derken oradaki hani daha bir tabir vardır. İskeleye varmamış derler ya. Ya işte o da sıradan bizim gibi falan dersen. O da pek olmaz. Yani takımda bir problem olduğunu gösterirsin zaten.
1: Evet.
0: Şimdi Messi için diyor mu birisi? Ya işte o da ne Maradona gibi, Ortega gibi birisi demiyor kimse yani.
1: İspanya hariç bütün Akdeniz ülkelerinde bu tip problemler var. Ya. Biz de dahil. Var. Biz zaten gruplaşma işini seviyoruz.
0: Ben bu sene bir tek Fransa'da biraz daha az, en azından dışarıya yansıması az Fransa'da bu sene. Evet. Yani Mbappe'nin daha pozitif, yani gollerden sonra falan.
1: Onu beklemiyordum ben Mbappe'yi.
0: Ya attırmaya çalışıyor resmen ya artık. Mesela Olise'ye attırayım bir tane diyor, Dembele'ye bir tane attırayım diyor. Olise kaçırınca üzülüyor Olise'yle beraber. Hani.
1: Ya. Real Madrid'den ziyade kulübü Fransız milli takımı olmuş gibi görünüyor.
0: Öyle yani şu da var herhalde hani o Paris Saint Germain'den ayrılırken kırdı ya Fransızları. Yani bir Şampiyonlar gibi kazanmadın evet. ve gittin. Herhalde şunu diyecek al baba ülkeyle kazandık işte tamam yani. Ne yapayım ben bir tane kazanmıştım bunu da ikincisinden yanına koyun. Hani kaptan olarak bunu yapayım mı görüyorum ama dediğin gibi hakikaten İspanya dışında en azından İspanya'da dışarı yansımıyor varsa bile. Her takımda bir sorun var. Ya burada tabii Ronaldo'nun bence yaşı, temposu da biraz. Şimdi onlar da şunu diyordur ya. Ya biz belki daha dinamik bir santrfora daha farklı işler yapalım. Çünkü turnuvanın belki en iyi orta sahası bizde.
1: İnanılmaz bir orta saha.
0: Değil mi? Abi. Yani şimdi hani düşünebilirsin abi futbolcu da böyle bir şey. Biraz egolar. Şimdi o Bruno Fernandes de düşük egolu bir adam değildir muhtemelen.
1: Tabii ki.
0: Yani onun için. Ama öyle veya böyle yine son 16'ya geldiler.
1: Ve geldiler İspanya'yla karşılaştılar.
0: Acayip maç.
1: Müthiş maç olacak. İnşallah çok zevkli olur. Acayip ama şey bekliyorum ben böyle tarihte tekme tokat oynanan maçlar vardır ya. Onun öyle gibi bir şey bekliyorum.
0: Olur. Öyle olur. Bir yerde Yamal, genç, yıldız. Bir yerde Ronaldo, yaşlı kurt.
1: Sonunda yazıları okuyabileceğimiz nokta.
0: Ya evet sonunda Allah'a çok şükür ya. Hani yeşilden de vazgeçilmiş.
1: Geldi tablo. Bu arada bizim programın kapaklarıyla alakalı sosyal medyada da videonun altında da eleştiriler görüyoruz. Dünya Kupası'nın her kıtaya bir renk belirlemesiyle oluşturulmuş bir görüntü o.
0: Ben de hani bilmiyorum.
1: Gökkuşağıyla özdeşleştiriliyor falan. Ya Dünya Kupası o renkleri kullandığı için biz de Dünya Kupası programı Dünya Kupası. Yaptığımız için bunu kullanıyoruz.
0: Aynen. Ama ta ağaç güzel olmuş bu sefer Hikmet'in dediği.
1: Abi okunabiliyor. Önceki neydi öyle bakamıyordum. İçeriden bağırıyorlardı şurada şu var burada bu var diye. Yani gene artık...
0: Abi orası çok acayip tabii. Yani İspanya Portekiz, Amerika Belçika gelecek. Ki Amerika bekliyorum ben oradan. Orası da sert olur. Orası evet. çok kolay çıkmaz yani.
1: İspanya, Amerika burada herhalde bizim favorilerimiz.
0: Ne diyorsun?
1: Çıkarlar
0: Portekiz yukarıya. Yapar mı sürpriz?
1: Portekiz sürpriz yapacağını zannetmiyorum abi. İspanya şeyi attı ya o. Hani o vitesi attı ya. Daha buradan sonra kolay kolay Amerika. Durmaz gibi geliyor. Amerika Belçika'yı eler diye düşünüyorum.
0: Balogun yok.
1: Balogun çok saçma bir kart gördü ya. İnanılmaz.
0: Hayır ben en çok Pochettino'ya şaşırdım. Kırmızı kart değil bence diyor. Ne yapacak? Öldürecek mi adamı sağda? Yani, hayır basıyor ve ittiriyor yani hani.
1: YouTube'da bir video var. Belki görmüşsündür abi. Böyle oyuncu tokadı yapıştırdıktan sonra hani niye kart veriyorsun yani, falan diyor. Onun kadar saçma.
0: Hani çok saçma yani.
1: İşte en önemli viraj da şeyi takımı yokuştan aşağıya.
0: Kim oynayacak? Yep, şey oynayacak.
1: Pepe oynar bir
0: Pepe ihtimalle. Oynayacak. Ben o zaman Jirayt oynatırım mesela. Oynatmıyor ama.
1: Jirayt'ı ben acayip beğeniyorum.
0: Ben de aynı.
1: Tam gibi. Da iş yapar bir kere. İspanya zaten yani, savunmayı çıkarır.
0: Ağır diye oynatmıyor olabilir bir tek. Ama iyi golcü Jirayt yani.
1: Abi alverişinde çok iyi.
0: Çok yani. İyi.
1: Arjantin zaten diğer taraftan. Herhalde Avustralyalılar da Arjantin diyordur orada.
0: İşte orada taraftan. Bence öbür maç. Herkes şimdi bizim genelde ayrıştığımız maç Avustralya-Mısır. Yani kimle konuşsam. Daha kendime bir yandaş bulamadım Avustralya konusunda.
1: Birbirine çok yakın takımlar. Yani Salah arkadaşlar sazı bana verin derse herhalde Avustralya'yı elerler. Ama takım oyununa kalırsa iş Avustralya çok sıkıcı bir takım.
0: Ben şöyle bir maç bekliyorum. 0-0 penaltılar.
1: İnşallah sabah 4'e koyarlar.
0: Sıkıcılık seviyesi olarak hani ben saatini öyle bekliyorum. Ben öyle bekliyorum maçı. Sıkıcılık seviyesinde.
1: Diğer tarafta zaten İsviçre-Kolombiya. Kolombiya bu benim beklediğim bir şeydi. Çeyrek final yaparsa çok büyük başarı diyordum. Ama hani kendimi eleştiririm. Ben Türk milli takımı için de aynısını söylüyordum.
0: Abi kimilerine göre Kolombiya Arjantin ortada diyorlar yani.
1: Kolombiya çok rahatsız edici, ısıran.
0: O da tekme tokat bir takım çünkü yani.
1: Abi faulleri falan şey. O kadar bağırarak mesaj veriyorlar ki. Aha ben seni rahatsız etmek için faul yapıyorum aynen. Der gibi yapıyor Kolombiya. Ve bu oyuncuların kimliği. Davinson Sanchez de yani performansı da göğe yükseldi. Herhalde turnuvanın ilk 11'ine girer pozisyonda.
0: Abi iki tane Kolombiyalı var. Biri yani ülkemizden. Biri Davinson Sanchez. Dediğin gibi buraya gitti. Belki bu sezon eleştirildi Galatasaray'a. Belki Galatasaray acaba çıksak mı ya yerine hani biraz daha yani gencini bulabilir miyiz? Çünkü bu sene biraz sakarlıklarını da yapmaya başladı o Tottenham'daki gibi. Ya acaba ama adam öyle bir dünya atmasını diyor ki ya da şunu diyor adam. Kardeşim ben buradan bir sıçrayayım Galatasaray'dan. Yani bir üstte tekrar deneyeyim şansını. Yani Premier Lig mi olur? La Liga mı olur bilmiyorum. Diğer Kolombiyalı tekrar ülkemize geldi herhalde. Geliyor. John Duran. Dünya Kupası'nın olduğu sene 6-7 ay önce milli takım kadrosundayken hiçbir şey yapmayarak gerek Türkiye'de gerek Rusya'da milli takımın dışında kaldı. Yani iki tane futbolcu. Aynı ülke, aynı toprak.
1: İnanılmaz ya.
0: Yani acayip değil mi bu?
1: Bu arada John Duran bana göre hala ısrarla söylüyorum. Dünyanın potansiyel tavanı en yüksek 10 oyuncusundan birisidir.
0: Kesin. Ben falan
1: ama kendi bilmiyor hala. İşte.
0: Bilmiyor. Kendi ha bir de neyle motive ediyor kendisini anladın mı? Sen Dünya Kupası'yla bile kendini motive edemiyorsun. Yani Dünya Kupası'na sahneye çıkacaksın ve sen oynayacaksın.
1: Ya bir de o coğrafyalarda falan varlık sebebidir Dünya Kupası.
0: Hiç yani. Anlamlandıramadım bir oyuncu. Ha Kolombiya-Arjantin güzel eşleşme. O da güzel maç olur.
1: Güzel maç
0: Copa olur. Amerika finali tadında.
1: Bir de şey ya oralarda abi bunların kültürleri var. Şimdi ben bu konuları seviyorum. Hani çok fazla kafada şişirmeyelim ama. Arjantin'in mesela 3 tane kültür birleşimi var. İtalyan, İspanyol ve Latin kültürünün birleşimi. Bunlar da sokak kavgası gibi görüyorlar maçları.
0: Rodrigo de Paul.
1: Şimdi şey öbür tarafta Kolombiya'ya bakıyorsun. Kolombiya zaten tekme tokat oynayan tabii. Bir takım. Ve stoperinin bir tanesi Davinson'sa diğeri de İtalya Ligi'nin en sert stoperlerinden bir tanesi.
0: Lukumi.
1: Ben de nasıl okunduğunu hala çözemedim. O da o oyunculardan bir tanesidir. Nasıl okunuyor bilmiyorum.
0: Onun da adı çok Türkiye'de anıldı. Galatasaray'la çok geçti bir dönem.
1: Evet.
0: Geçen sene bir ara Fenerbahçe'yle çok geçti adı. Düşmedi yolu daha henüz.
1: Thiago Motta orada gitti. Herkese böyle bir sihirli değnek dokundu. Herkesi performansının pik noktasına çıkardı. Kendini herkes gitti. Bir şekilde oradan sonra yolunu tutturdu.
0: Kendi de tutturdu. Juventus'a gitti. Evet. Orada tutturamadı ama.
1: Juventus'a da...
0: Sazı çalıyor. Muhammed Salah.
1: Ya bu turnuvanın görseli olabilir.
0: Çalarsa tabii.
1: Hani ön tarafta beklediğim maçlar oluyor. Maçlara bakıyorum şimdi ben şeyi yazıyorum. Hani Salah hangi dakika aralıklarında nerelerde? Şimdi 3. bölgede beklediği böyle 10-12 dakikalık bir zaman dilimi var maçın başında. Bekliyor orada diyor ki hani işimizi burada yapalım. Zaten sınırlı enerjimiz var.
0: Tabii. Yormayalım da.
1: Pas gelmeyince 12-13. Dakikadan sonra orta sahaya girip oyun kurmaya başlıyor. Müthiş bir adam. Keşke daha genç olsaydı. Keşke. Daha fazla izleyebilseydik.
0: İşte bunların bu turlarda sana şöyle hani Mısır'ın şansı ya son Dünya Kupası maçı ya farklı bir şey sunmak isteyecektir Muhammed Salah'a.
1: Kesinlikle öyle.
0: Kariyerinin en azından milli takım kariyerini belki sonlandırmasa bile hani son Dünya Kupası.
1: Bir de teknik direktörüne de mesajı vermesi lazım ya. O çok çile çekti çünkü.
0: Ne golcüydü o da be. Hatırlar mısın sen Hossam Aslan'ı?
1: Hatırlıyorum.
0: Aa çok iyi golcüydü. Bak.
1: Hani o dönem... hani Müslüman olarak tarif ettiğimiz ülkelerden daha kaliteli oyuncular çıkıyordu. Çıkıyordu. Ya İran'dan Ali Dayı, Ali Karimi vesaire.
0: Bıyıklı. Ali Dayı bıyıklı golcü.
1: Evet, Bayern
0: Münih. Raş'tan sonra gelen bıyıklı golcü.
1: Bayern Münih falan var ya adam.
0: Tabii. Çok iyi golcü. Bence Mehdi Taremi de hala iyi yani. Orası Santfor çıkartıyor yani.
1: Mehdi Taremi daha olması gereken yer yüksekmiş gibi geliyor ama işte Kuzey Afrika coğrafyası.
0: Sende yok ama işte öyle düşün yani.
1: Bizde Almanya yetiştirmediği için yok.
0: Değil mi? Yetiştirse bir tane.
1: Almanya Santifor yetiştirdi.
0: Düşenlerden toplayacağız. Yukarıda ne vardı abi? Başka bir alabilir miyiz? Yeni ağacımızı. Kars da güzel abi.
1: Evet, konuşulacak takım ama diğerler.

0: Ben unuttum.
1: Brezilya Norveç var mesela yukarıda.
0: Brezilya Norveç müthiş bir maç olacak ve benim açımdan şey mesela Haaland Gabriel eşleşmesinin devamı.
1: Yine tekme tokat.
0: Evet.
1: İtiş kakış.
0: Bol bol güreş izleyeceğiz
1: o orada. Maça

0: İşte orada da Harry Kane var abi ya.
1: Yani çok acayip değil mi?
0: Meksika bu arada bence turnuvanın en kötü futbolunu oynayan takımlarının başında geliyordur. Uyuşturarak geldiler buraya kadar. Al ver, al ver.
1: Şeyi iyi kullanıyorlar sanki, tribün, ev sahibi. O işleri yapıyorlar.
0: Güzel yani. Baskı kuruyorlar ve şeyi de kabul etmek lazım. Adamlarda bir tribün kültürü var.
1: Var var. Kesin var canım.
0: Biz burada kendi kendimize işte tezahürat yapıyoruz gittiğimiz maçlarda falan.
1: Abi biz şarkı söylüyoruz.
0: Herifler komple blok. Bir de şey de biz etkilemiş. Şarkı söylüyoruz. Meksika dalgası yasak falan dediler ya, o da bayağı etkilemiş. Daha fazla sahanın içine etkiliyor.
1: Orada yasak abi. Millet Wimbledon'da Meksika dalgası yapıyor şu anda. Ben Wimbledon'da çok izliyorum, hani şeyim, fanıyım.
0: Dünyanın en saçma yasağı ya.
1: Neden yani?
0: Bilmiyorum, FIFA Messi'yi falan böyle X-ray cihazlarıyla falan ayrıca...
1: Ya orada Messi nasıl gülüyor ama kahkaha atıyor ya. Ne yapıyorsunuz hani siz? Dalga mı geçiyorsunuz gibilerinden?
0: Ya sen dünyanın en büyük isimlerine şuraya gelmek için bir yıldır hani hazırlık yapanlara bilmem ne yapan nasıl terörist muamelesi yaparsın?
1: İşte o da Amerika'nın diğer yüzü diyelim. Kanada Fas benim şurada gördüğüm en favori maç yani. İkisinden birisini çok net favori
0: abi,
1: gördüm.
0: Kimin almasını istersin?
1: Fas ben. Fas ben benim de, şey takımım çünkü.
0: Ben de Fas tarafındayım.
1: Ben biliyorsun Fas... Bir önceki turda da Fas destekçisiydim Hollanda maçında. Evet. Hani herkes Hollanda yönünde görürken. Çünkü ben Fas'ın... Yani bu 16'yı hak ettiler. Hatta bence 8'i de hak ettiler artık bu eşleşmeden sonra. Ha 8 de tamam artık çocuklar, size yeter bu kadar diyeceğiz. Orada abileriniz geliyor çünkü karşınıza, Fransa. Size oradan bir güzel bir uğurlamayla son 8'den.
0: Evet. Ya çünkü bireysel ben... beceri konusunda belki bir 2006'yı bilmem neyi falan yakalama ihtimalimiz yok ama... Yani Hakimi'nin koyduğu performans, Saivari'nin gösterdiği performans inanılmaz. Orta saha merkezi var. 16 yaşından beri herkesin takip ettiği bir isim. Buadi diye okunuyor galiba. Onun yedeği var. Hişam Budavi'yi Türkiye'de kulüpler niye istemiyor bu adamı? Hala anlayabilmiş değilim. Talep de yok bu arada oyuncu. Belirli skalanın oyuncusu olduğu için kimse gitmiyor ama ben Buadi olmasaydı turnuvaya damga vuracak adam olacağını düşünüyordum. Müthiş bir takımları var ve bütünleşik. Herkes birbiri için
1: mesela
0: oynuyor.
1: Mesela o antrenörü gönderdiler ya o bir önceki turnuvada. Evet. Regrui miydi? Öyle bir şey.
0: Onun da kocaman ismi var. 8 tane sesler yan yana gelmiş. Aynen. Regrui herhalde.
1: Hayır, adamı da şeyden gönderdiler. Fas'a Senegal'e kaybettik de sonra hükmen kazandılar aslında. Adam evet. Boşuna kovuldu yani. Gerçekten adam boşuna kovuldu. Verdiler kupayı yere. Afrika kupası. Fas'ın oldu. Ama adamların tekrar bir Faslı teknik adamla devam etmesi bana enteresan geldi. Yani o ülkeler genelde böyle Fransız, Belçikalı, evet. İspanyol ne bileyim hani.
0: Futbolu yeni bırakmış ya da böyle kurt teknikte.
1: Yaparlardı bu sefer, adam da iyi top oynatıyor. Ya
0: vallahi çok iyi.
1: Ya Hollanda maçı bir başladı. Hakimi 4 kere falan karşı karşıya kaldı kaleciyle. Yani,
0: İnan yazdım Walid Regrui.
1: Regrui ha. Şimdikinin adı daha zor bu arada. şimdikinin adı daha zor gerçekten. Ya Hakimi zaten ben hep söylüyorum, ben tamam Kafu'yu da izledim, çok da saygı duyuyorum ama benim için şu an benim izlediğim en iyisi Hakimi, çok net yani.
0: İnanılmaz
1: fizik yani. Özelliği o oralara hep gitmesi tabii taktik gereği de olabilir. Hollanda'yı hiç anlamadım, niye kapandın Fas'a karşı kardeşim, ne bekledin? Hani yeteneksiz bir takım değil ki Fas.
0: Muhammed Vahbi.
1: Çok zor işte ya. Ama garip yazılışı yani Hakimi çok acayip. Yani Hakimi izlemek için keşke sonuna kadar gelebilseler isterim ama yani Fransa'da iş tamam derler diye düşünüyorum.
0: Yalnız bu turnuvadan bir ilk 11 çıkarsak dünyanın herhangi bir takımı herhalde rekabet edemez. İnanılmaz performanslar gördük bu turnuvada. Şey değil belki, spektaküler hareketler böyle estetik bilmem ne yok.
1: Ama çok iyi oyuncular çıkıyor.
0: Ama ya. Mükemmel. Ya, Hakimi'nin benim en beğendiğim, bence de bu arada Kafu özel bir oyuncu olabilir.
1: Çok.
0: Ama Hakimi'nin çok yönlülüğü acayip bir şey.
1: Fizik özelliği de acayip ya.
0: Ben şeyi çok seviyorum abi, boşluk koklayan... Adam Hakimi bakıyor merkezde eksiklik var, tık
1: oraya geliyor.
0: Merkez oyuncusu oluyor.
1: Ve bunu sağ, her yerde yapıyor.
0: Sağ önden gidilemiyor, hop dışa çıkıyor.
1: Yani bunu milli takımda yapmıyor sadece, Paris Saint Germain'de de yapıyor.
0: Ya Mazrui'yi mesela kimse transfer etmek istemez Türkiye'de. Kesinlikle. Şampiyon bir takımın adayı olarak görmez falan. Üçlü savunmanın sol stoperinde oynadı, sol bek oynadı, sağ kanat bek oynadı, sağ bek oynadı. Oynamadığı yer yok. Bu adamlar milli takıma, Kolombiya'da öyle bir şeyler içiriyorlar bunlara.
1: Abi ya
0: adamlar
1: yüksek,
0: performansını 3'e katlıyorlar.
1: Sözde değil, yüksek milliyetçilikleri var gerçekten.
0: Evet.
1: Yani formayı gördükleri zaman tamam kardeşim bu başka bir şey. Hani bu yani ülke meselesi. Ya şu da var bence Fas'ı en özel kılan. Hani burada da konuştuk. Fas'ın bütün oyuncuları Avrupa'da doğmuş.
0: Evet.
1: Muhtemelen futbol altyapıları hepsi Avrupa'da almış.
0: Abi Bono Kanada'da doğmuş ya.
1: Bono Kanada'da doğmuş. Bir vatandaşı daha varmış Bono'da.
0: İspanyol kökenliliği de var.
1: Şey, Brahim. Geçen ülkeye giriş yaparken İspanyol pasaportuyla giriş yapmış mesela Amerika'ya.
0: Brahim Diaz için şey diyor zaten İspanyollar. Hani biz yetiştirdik, belli bir noktaya getirdik falan. Sadece milli takım tercihini bekliyorduk bize gelmesi için.
1: Size niye gelse adam? Sizde oynayamazdı ki. Çocuk akıllıymış. Aşraf Hakimi, Real Madrid olmaz dedi. Bizde evet. Carvajal olsun dedi. O gitsin dedi.
0: Abi bu adam niye kendini...

0: Kendini hiçbir yerde beğendiremedi. Ben de onu anlamıyorum.
1: Şu anda beğeniyor. Kafayı taşa vuruyordur şu an Real Madrid. Hani keşke biz bunu ya
0: Ha
1: da
0: yok.
1: yakında almak isteyebilir yani.
0: Yerine yakınına yaklaşabilecek adam yok
1: Yok.
0: dünyada.
1: Yok. Bence de yok. Şu anda yok. Onun
0: O
1: için ben
0: yüzden üzülürüz Fas elendiği
1: yani
0: zaman.
1: Fransa'ya elenecek şimdi.
0: Ama
1: Şöyle.
0: yapacak bir şey yok.
1: Çünkü benim hani favorim Fransa. Başından beri. Türkiye ve
0: Final
1: Fransa'ydı.
0: öngörün şu anki tabloya göre nedir abi?
1: Her türlü Fransa'yı yazıyorum da. Ama tabii Fransa İspanya yarı finali. Abi öyle bir maç ki o da şimdi bilemezsin. O gün birinin karnı ağrır, öbürünün bacağı ağrır, öbürünün dişi ağrır. Şimdi o biraz Euroleague Final Four gibi yani. Hani o
0: Evet.
1: gün bir günlük performans. İkili maç olsa Fransa'ya eler derim bir şekilde. Ama tek maç. Ama ben Fransa, ben back to back istiyorum ya. Fransa, Arjantin.
0: Değil mi?
1: Şu alalım şu şeyi. Şu Kolomuani'nin beceriksizliğini bir şeyini alalım geriye kupayı.
0: Muani'nin de hayatı karardı o
1: Abi
0: turnuvadan
1: kararsın
0: sonra.
1: ama ya. Atsan bitti iş ya. Aldın Dünya Kupası'nı. Bir de şey olacaksın. Efsane olacaksın. Orada atıyorsun maç bitecek.
0: Bir de yani takımın en önemli oyuncusu falan da değilsin. O fırsat sürekli sana da gelmiyor.
1: Gelemedin işte Dünya Kupası'na.
0: Evet.
1: Hani ama bana dersen ki baba Kolombiya eler mi Arjantin'i? Belki de eler.
0: Valla orada herhalde yani ironik olarak söylüyorum bir kan dökülen bir maç olur.
1: Şey isterim ama Hikmet ya bilmiyorum ne dersin. Brezilya Arjantin yarı finali de güzel olabilir ya.
0: Valla çok keyifli
1: Ha?
0: olur. Çok keyifli olur. Tabii oradan İngiltere'yi bir şekilde biriyle tokuşturacağız. Orada Brezilya herhalde.
1: Ya işte dedim ki Brezilya hani Don Carlo orada bir şeyler yapar herhalde. Şapkadan çıkartıyor.
0: Tarihin en sıkıcı Brezilyalarından birisi Dunga'ya bile rahmet okuttu ama sonuç alıyor.
1: Ama geçen birisi bir şey yazmış yani Avrupa basında. Hani Dunga'ya da bir tane daha hoca vardı ya ondan sonra gelen yine o da çirkin bir top oynatıyordu. Brezilyalı birisi. Adını
0: Lüksemburgu
1: hatırlamıyorum.
0: olabilir.
1: O değil ondan sonra bir tane geldi. Bundan önceki ya.
0: Ha Çiçe.
1: Çiçe. Onlar olsaydı muhtemelen bir sıfırı çeviremezdi diyor. İki yiyebilirdi ama bir sıfırı çeviremezdi. Abi çünkü adam bir ara yani maçın ikinci yarısında baktım 5-6 kişiyle oraya giriyor. Adamlar da ne yapsın birebir tutmaya çalışıyorlar 6 kişiyi. Yani alan
0: Evet.
1: yapamıyorsun adamlara. Hani bence Ancelotti kazandı maçı.
0: Vallahi çok büyük iş yapıyor. Yani Brezilya'dan mesela tamam Vinicius zaten
1: Tamam.
0: klasik. İkinci bir adam yazdıysan tahtaya yazarken zorlanır mı insan?
1: İşte Ryan biraz parladı bu turnuvada.
0: Ryan da yani kulüp performansının yakınına yaklaşamadı gibi ama büyük
1: Bu
0: potansiyel
1: arada
0: tabii var.
1: sana bir şey vereyim. 2 sene önce Galatasaray'a önerilmiş Ryan. Okan Buruk istememiş. Kesin net bilgi sana. 10-15 bandındaymış bonserviste.
0: Abi
1: Yani bana
0: müthiş.
1: söyleyen Galatasaray Genel Kurulu üyesi şey değil. Dışarıdan birisi bana niye
0: Doğrudur.
1: söylesin bunu?
0: Ya Ryan benim de çok izlediğim ve acaba Avrupa'da nereye gidecek diye
1: Endrick'e ne
0: beklediğim bir
1: diyorsun?
0: isim.
1: Bence Endrick çok etki etti maça.
0: Evet tabii ki
1: Yani o da
0: Endrick.
1: kader. Şimdi Paketa sakatlanmasa, devam etsen belki olmayacak o istediğin işler.
0: Paketa bu arada berbatken bile sahada kalmaya devam ediyor.
1: Ya her hocanın var demek ki
0: Evet.
1: sabit fikirleri. Ama mesela Casemiro'nun ben açıklamasını çok beğendim. Şimdi diyor ki ben de çıkmamı bekliyordum. Çıkartmadı gol attım. Yani sağdaki kime sorsanız Martinelli'yi oyunda beklemiyordu. Hani Neymar'ı falan bekliyordu. Girdi gol attı.
0: Isındı falan bayağı uzun bir
1: Şey
0: süre
1: dedi zaten
0: ısındı.
1: eğer atamasaydık sokacaktım. En uzatmaya gitseydi uzatmaya onunla başlayacaktım demiş Ancelotti.
0: Evet,
1: Yani
0: mantıklı.
1: Neymar'a anlattım demiş hatta. Ha şunu diyor. Ancelotti'nin verdiği kararları sorgulamayın çünkü muhakkak sonuç göreceksiniz
0: Aynen
1: diyor.
0: öyle abi. Ya zaten biz Neymar'ın ısınmasını seyrederken gol gördük.
1: Aynen öyle. Çünkü
0: Sürekli
1: onu gösteriyordu kamera.
0: Neymar'ı
1: Çünkü niye istiyor? Oyuna göre rating yükselsin. Ha Neymar'ın hala bir ratingi var mı diye sorarsan bence çok bir önceki maçta oyuna girerken David Ancelotti'nin bir yüz ifadesi var. Hani bunu neden sokuyor oyuna babam gibilerinden hani.
0: hani maksat vazife hasıl olsun işte.
1: Bence
0: Getirdik bunu
1: Ancelotti asıl
0: oynasın.
1: bizimki Montella öğrenememiş Türkler de Ancelotti Brezilya'yı öğrenmiş. Hadi skoru
0: Vallahi.
1: almışım. Şu Neymar'ı bir atayım içeriye de şu bana Neymar Neymar diye tepemde gezenler bir sussun. Yani
0: Abi
1: takıntım
0: çok
1: yok ama
0: iyi,
1: oynattım işte.
0: çok iyi bir lider ya.
1: Abi tartışması var mı? Ya benim diyorum kazanmayı bilen adam bu.
0: Şey değil mesela hani dünya tarihinin en iyi futbol oynatan adamı
1: Değil.
0: diyemeyebilirsin
1: Kesin
0: ama
1: değil.
0: dünya tarihinin en iyi kazanmayı bilen adamı
1: %100.
0: diyebilirsin.
1: Ve en soğukkanlısı. Ya geri düştüler. Aynı yüz ifadesi. Beraber oldular aynı. Kazandılar. Aynı. Maç bitti. El sıkmaya aynı ifadeyle gidiyor. Hani bir mutlu ol bir adam yani. Ya muhtemelen içinde neler oluyor o sırada ama.
0: Abi
1: Hiç
0: dışarıdan
1: vermiyor
0: robot.
1: dışarıya. Robot.
0: Dışarıdan robot
1: Ve
0: iş.
1: turnuvanın en şık teknik adamı olabilir yani.
0: Çok klas ya. Saç şekline daha alışamadık tam olarak ama o bile yakışmış adama ya.
1: Abi
0: Müthiş.
1: başka bir şey. Kader. Biliyorsun 98'de geldi. Dere ağzını
0: Abi
1: gezdi.
0: evet gezdi dolaştı.
1: Kabul etti teklifi. Bir ön sözleşme gibi bir şey de imza attı protokole. Fakat döndüğünde özür dilerim. İşte o sırada galiba Milan'dan mı teklif aldı birisinden? Daha kariyerinin
0: Milan'a
1: fırsatı.
0: gitmişti diye
1: Galiba
0: hatırlıyorum.
1: Milan. Kariyerinin fırsatı. Olmadı işte. Kader abi belki bize gelse. Adamın kariyer. Çünkü Fenerbahçe'nin de o hatırla en kaotik dönemleri yine. Şampiyon olamıyor. Gelen gidiyor. 6 ayda hoca yiyor Fenerbahçe. Belki o da kariyeri başka bir yer. Doğru. Kader ona doğru şey yapmış. Doğru şansı vermiş.
0: Fenerbahçe'yi kader bu noktaya çok çabuk getirmiyor
1: Hayat bizim. Fenerbahçe işte kader bizde. Sadece kaderle yaşıyoruz bu aralar. Onun için

0: Çok beğendiğim bir hoca. Yani turnuvanın böyle turnuvanın hocası sonunda olur mu bilmiyorum. Hani şey veriliyor böyle NBA bittiğinde. Hani bir en iyilere bir de All Honors veriliyor. Yani hani evet en iyilerde yok ama hani özel ödül. Özel onur ödülü. Yani Ancelotti'nin çünkü niye ilk kez milli takım çalıştırıyor benim bildiğim yani.
1: Evet.
0: Bilmiyorum İtalya'yı çalıştırdı mı hiç milli takım olarak
1: İtalya'yı
0: geçmişte.
1: çalıştırmadı.
0: Ya milli takımı ilk değil mi?
1: İlk.
0: Kardeşim ilk milli takımıyla da bunları yapıyorsa ve adam abi çok net ya. Dünya Kupası'nı kazanırsak başarılıyım. Kazanamazsak
1: Abi
0: başarısızım. Konuyu kapattı.
1: daha fazla şey söylemeye gerçekten gerek yok.
0: Konuyu kapattı.
1: Müthiş yuvarladı orada mevzuyu.
0: Ha Didier Deschamps da bence inanılmaz bir turnuva geçiriyor.
1: Evet,
0: İnanılmaz
1: onun da
0: takımla
1: mesela
0: kurduğu
1: son
0: bağ.
1: turnuvası biliyor adam bunu.
0: Ya oyuncular da sanki demek çok seviyormuş adamı. Hani gollerden sonra falan bakıyorum sanki yani ona hediye edelim istiyorlar. Yani annesi falan da vefat etti ya. Yani
1: Evet.
0: her golden sonra yanına gitme bir bütünleşme. Ya bunlar çok gözle görülen şeyler. Bak bazı takımlarda bu numaradan olur hissedersin. Hangi takımı biliyor musun? 99 gol atan 99 puan alan Fenerbahçe. Son maçlarda İsmail Hoca böyle takımı sağda topluyordu ya. Fred'le Tadiç gülüyordu arkada. O numarası işin. Ama bu gerçeği. Yani sen orada golü. Mbappe gibi egolu adam. Ya eskiden hatırla Mbappe'den nefret ediyordu insanlar. Ya
1: Tabii.
0: ben bakıyorum golden sonra ya kulübeye geliyor ya gole atana gidiyor. Asist yapana koşuyor. Yani bir karar vermişler abi. Biz bunu kazanmaya geldik. Arjantin'de zaten Messi aynı rolü üstlenmiş. Baba ne derse olur yani. Hiç. Hoca bile ona bakıyor. Ne
1: Takım
0: yapıyor?
1: da kabul ediyor bu durumu.
0: Bence hoca da kabul ediyor. Hoca demiş zaten ya bizim tek derdimiz Messi'nin eğlenmesi. Abi çünkü Messi eğlenirse ülke eğlenecek.
1: Yalnız Arjantin'in orta saha kurgusu falan inanılmaz garip. Yani nasıl geçeceksin abi o orta saha
0: Zor. İşte
1: kurgusunu?
0: geçersin
1: Hepsi
0: Fransa
1: savaşçı,
0: geçer.
1: hepsi mücadeleci. İşte özel yetenek lazım.
0: Oradaki çarpışma çok güzel olur benim o yani. Yani
1: Evet.
0: Fransa'nın ön hattıyla işte Arjantin'in orta sahası defans yani çok
1: Orada da şey olabilir. Bu zamanında oynanmış Portekiz-Hollanda maçı vardı.
0: o da böyle şeyle. Tamam öyle yani.
1: Tam böyle savaş. Futbol
0: Orada yine
1: savaşı
0: bence
1: dönemi.
0: Arjantin artı bir olacak. Neden bilmiyorum. Rahatlar. Çünkü bir önceki Dünya Kupası'nı kazandıkları için baskı daha az olacak üstlerinde.
1: Evet.
0: Fransa acaba bir daha mı kaybedecek ikinci
1: Fransa
0: kez?
1: burada kaybetmeyi daha çok istemesi gere şey kazanmayı daha çok istemesi
0: Yüzde yüz.
1: gereken taraf olacak
0: Yüzde
1: gibi
0: yüz.
1: görünüyor.
0: Ha bu arada son kez Fransa ile ilgili bir şey söyleyeyim. Zidane geliyor. Fransa'nın çok anormal maçlarını izleyebiliriz. 9-2, 8-4. Yani çünkü o Deschamps gibi işin savunma tarafına çok kafa
1: Evet.
0: yormayacak. O eldeki ofansı nasıl daha
1: Böyle
0: da
1: çift altı bilmem ne falan hikayesi bitebilir
0: biter
1: Fransa'da.
0: ve acayip top tüfek saldıran ve o zaman da can yakan yani hani böyle garip bir hücumlu
1: Zidane'ı
0: takım
1: da
0: çıkabilir.
1: şöyle seviyor oyuncular. Hani çok serbesti veriyor herhalde anladığım kadarıyla. Çünkü şey görüyorsun zaten. Herkes önde. Bek
0: Tabii.
1: bile ceza sahası içinde
0: Kesin
1: bastırıyor.
0: bence de öyle.
1: Keyif aldıkları için o yüzden seviyorlar Zidane'ı.
0: Bir de idol. Yani hem iyi bir teknik adam hem idol.
1: Ya çok klas bir
0: Şimdi
1: adamdı.
0: Zico mesela iyi idoldü ama iyi bir teknik adam değildi ama yaptı teknik direktörlük. Şimdi Didier Deschamps bir idol birileri. Şimdi Dünya Kupası. Ya böyle baktığında futbolcu kenara ya bunda Dünya Kupası var diyor futbolcuyken.
1: Evet.
0: Hocayken de var diyor.
1: Ben bundan daha iyiyim hissiyatı olmuyor sende
0: Olmaz ki.
1: abi.
0: O da demiş zaten ben demiş şeyimi hiç anlatmıyorum oyuncularıma. Bizim takımımız şöyle de biz oyuncuyken böyle niye baskı altı kendi hikayelerini yazsınlar istiyorum demiş. Ya biz
1: Çok güzel.
0: yazdık bir hikaye ki o Fransa milli takımı da yani izleyenler bilir. Mükemmel bir takımdı.
1: Valla o Fransa milli takımından herhangi bir adamı alıp da beni üst seviyeye çıkarsın diye alsam patlayabilir.
0: Doğru.
1: Ama herkes bir arada inanılmaz bir takım oluşturmuş.
0: Zidane önderliğinde daha Fransa'ydı ama.
1: Bartez dünyanın en iyi kalecisi seçilip duruyordu mesela. Dünyanın en iyi kalecisi falan
0: İlk
1: değildi
0: 30'a falan yazmam izlediklerim içinde. Yağlı el diye bıraktı zaten ya futbolu. Daha Fransız bir takımdı ama.
1: Evet.
0: Daha Fransız bir
1: Ama
0: takımdı.
1: müthiş bir savunması falan vardı Fransa'nın.
0: Tabii.
1: Kulüp gündemlerine geçelim.
0: Geçelim.
1: Şimdi notlarımız arasında Fenerbahçe'de Dünya Kupası'nda devam edenler Semedo, Amrabat, Ederson, Kante. Tabii Ederson burada biraz daha geri planda kalan
0: Kante de
1: isim.
0: geri planda.
1: Kante,
0: Aslında Semedo oynuyor bir tek.
1: Kante'nin geri planda olması çok normal. Çünkü dünya
0: Bir de
1: tarihinin en
0: sakatlandı
1: iyi
0: biliyorsun.
1: takımlarından bir
0: Bir de
1: tanesi.
0: sakatlandı. Diz sakatlığı ciddiyetini falan da hiç
1: Evet.
0: yazmadılar. Bilmiyoruz şu
1: Hiç
0: anda.
1: ondan bahseden yok.
0: Evet yok. Yani bilmiyoruz şu anda.
1: Semedo rotasyonda öyle ya da böyle bir şekilde
0: Giriyor.
1: forma giyiyor. Amrabat'ta zaten milli takım, Fas milli takımı deyince gözümün önüne böyle Amrabat geliyor
0: Amrabatlar.
1: benim ya.
0: Amrabatlar.
1: Amrabatlar hatta
0: Amrabatlar.
1: doğru. Galatasaray'da Davinson Sanchez kaldı sadece yoluna devam
0: O
1: eden.
0: yani Ederson'la ikisi daha kalırlar. Kante
1: Evet.
0: zaten sonuna kadar orada.
1: Daha ileri turları görecekler.
0: Kante'nin diz gelene kadar iyileşebilir yani. Süre uzun olduğu
1: Fenerbahçe
0: için.
1: kolay elenmeyecek Dünya Kupası'ndan gibi duruyor
0: Öyle
1: ama.
0: gözüküyor.
1: Ya mutlaka en azından bir ya da iki kişiyi oralara
0: Ben
1: sokuşturacak.
0: Kante'nin diyorum son gün. Hatta bir de Arc de Triomphe yapar Dünya Kupası'yla oradan sonra. Tatil.
1: Fenerbahçe'ye girmişken o zaman Fenerbahçe üzerinden devam edelim. Fenerbahçe'nin gündeminde var olan isimler var. Mehmet abinin de bir haberi var. Fenerbahçe haftaya 3 oyuncuyu açıklayacak demiş. Bu 3 oyuncuyla alakalı hani isim sormuyorum ama profil, bölge,
0: İsim
1: mevki.
0: Mehmet abi de bilmiyor ki. İsmi şu anda Fenerbahçe'de kimse bilmiyor Yıldırım dışında. Bak çok eli büyütüyor.

0: Evet, belli isimler biz de söyledik. Mesela sevgili Levent Ümit Erol. Bu arada kendisiyle de konuştuk, bir yanlış anlaşma vardı aramızda, giderdik. Selam olsun Levent'e de. Diyor ki yani Oliver Watkins. Dedim ki ilk Levent yaptı Oliver Watkins haberi. Oliver Watkins Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden bir tanesi. Dün bir kez daha teyit ettirdim. Levent'e inanmadığım için değil artık. Diyorlar ya bu gazetecilik teyit. Dün bir kez daha teyit ettirdim. Var ama şu anda bitmiş. Bitmeye yakın bir durum yok. Çünkü adam Dünya Kupası'nda. Jirasi işte dün birileri diyor ki zaten Fenerbahçe'nin hiç gündeminde değildi. Ama var. Ama Fenerbahçe ters köşe bir santrfor getirirse hiç şaşırmam Hikmet. Yani Tadiç transferini hatırlar mısın? Gece bir
1: Evet.
0: buçukta uçakta. Aa Tadiç Beşiktaş'a geliyordu ya bu hani derken.
1: Beşiktaş ne zaman açıklayacak diye
0: Derken
1: beklerken Fenerbahçe aldı.
0: hiç adı geçmedi. T
1: Doğru.
0: geçmedi. Ha ben böyle buradan herkes Vlahovic'e yormasın bunu ya. Aynısı mı olacak? Hayır onu demek istemiyorum. Şunu demek istiyorum. Yani hiç adı geçmeyen ya da çok böyle kenarlarda köşelerde adı geçen birisi de bir anda gelebilir. Atıyorum ya. Brian Brobbey Fenerbahçe'de. Uydurdum şu anda kafamdan. Hani hiç adı geçmiyor ya şu anda. İyi santrfor.
1: Bu
0: Bu
1: arada
0: olabilir.
1: Brobbey çok iyi fikir olabilir.
0: Geçen Ocak'ta başının etini yedik yöneticilerin de. Yediğimizde kaldık. Ama 3 oyuncu. Ya yani Mehmet abiye şöyle katılayım. Ben önümüzdeki hafta mıdır bilmiyorum. Ama Fenerbahçe, Liler. Ben dün Aziz Başkan'ın da olduğu bir meclisten biraz haber alma imkanı buldum. Ya dedim bir sor sor. Allah aşkına sor rica ediyorum. Benim öyle bir bağlantım yok. Başkan şunu demiş. Fenerbahçeler rahat etsin. Transferler gelecek. Biz böyle yazılanlara, çizilenlere, söylenenlere inanmayın. Yani para yok, pul yok, yapmayacaklar. Zaman geçiriyorlar falan. Hayır. Dediği gibi Mehmet Aslan'ın 3 tane transfer muhtemelen Gornik Zabrze maçından önce imzalamış olacak Fenerbahçe'de.
1: O çok iyi haber.
0: Yani ben Mehmet abiminkine bir pekiştireyim. Ama gün söyleyemem. Hani önümüzdeki hafta olmaz. Şimdi ben önümüzdeki hafta derim. Cuma değil de öbür pazartesi imzalar. Ona bir şey diyemem. Ama yani başkanın mesajını tekrar söylüyorum taraftara. Kimse endişeye kapılmasın, umutsuzluğa kapılmasın. Bizim planlamamızda bir aksama yok.
1: Fenerbahçe olmamış bir Ceko önereyim mi abi?
0: Olmamış. Baby Ceko.
1: Evet.
0: Demirovic mi?
1: Vipotnik.
0: Her şeydeki. Bir alt ligdeki.
1: Evet,
0: Championship'teki.
1: Swansea'de oynuyor.
0: Onu geçen sene bizim Erdal Vahit de çok söyledi.
1: İşte ben mesela yani Sidiki Şerif var Fenerbahçe'de ama Sidiki Şerif kontenjanının Vipotnik'e ayırmasının
0: Kaç doğumlu?
1: daha mantıklı olacağını.
0: Kontenjan girer mi?
1: 24 yaşında.
0: Yırtıyoruz yani orada.
1: Bir kere oyuncu bence çok iyi bir bitirici. Bu en önemli silahlarının başında geliyor.
0: Ya.
1: Ve Fenerbahçe'de uzun yıllardır var olmayan bir şey. Santrfor'u sakin değil Fenerbahçe'nin hiç. Çok sakin bir oyuncu. Panik yapmayan, skor anında duygusal olarak dalgalanmayan, o son vuruşu öndeyken de, berabereyken de, geriyken de aynı şekilde yapabilen özel bir profil. Çok sakin. Temas aldığında da Dzeko vardı ya, alır sırtına rakibi. Teması alır ama topa tesir etmez o temas. Tam o tip bir oyuncu. Link up dedikleri bağlantı oyunu. Fenerbahçe taraftarı her önüne geleni ya bunun bağlantı oyunu yok falan diyor
0: Ya
1: ya.
0: belki dediğin gibi yani Şerif'ten çıkarsa Fenerbahçe belki. Çünkü şimdi Fenerbahçe'de öyle bir beklenti var ki Vedat var. Şimdi Vedat'ın bir üst modeli.
1: Evet. Bu oyuncu Fenerbahçe'nin oynamak istediği oyuna bence çok uygun bir profil.
0: Tek sorun ne olur biliyor musun? İsmail Hocam genç oyuncu sevmez. Ya gerçekten 3 döneminde de genç oyuncu sevmez. Arda Güler'i
1: Şeyleri
0: bile çok düşünmedi yani.
1: ya tabii anlatan
0: Ferdi'yi ayıralım bir kenara. Ferdi'yi oynattı belki. Ferdi'yi bugün Ferdi olmasındaki %50-50 bence Vitor Pereira ile ikisi etkenlerden bir tanesi. Tabii İsmail Hoca ile müthiş bir sezon geçirdi. Belki %51 İsmail Hoca. Hani onun dışında böyle İsmail Hoca'nın çok dokunduğu genç oyuncu yoktur. İsmail Hoca biraz daha 25 plus. Biraz daha artık oyunu bilen ama mesela Vipotnik dediğim gibi kulağımda çok olan bir isim. Neden
1: hiç
0: olmasın?
1: kimsenin düşünmemesini çok garip. Bir de pelesenk olmuş bir ezber var ya. Ya dünya futbolunda santrfor yok. Ya elit takımlara yok.
0: Sana var.
1: Sana var yani.
0: Sana var.
1: Sen şey değilsin ki Manchester City değilsin, Real Madrid değilsin. Sana bir dünya
0: Ya
1: var.
0: şöyle diyeyim mesela geçen dün bir haber okudum abi. Bir takım Aubameyang'a 1,5 milyon euro teklif. Abi Aubameyang mı kalmış ya? Git bunu al bari de. Bir şey görelim yani.
1: Bu saatten sonra Aubameyang'dan sportif direktör olur abi.
0: Ya bence de olur yani. Hani anladın mı abi? Hala aynı senin dediğin var ya o basma kalıp isimler aynı ezberler abi. Ya futbolu bırakmasın Edin Dzeko yazacaklar ya. Ya inan bana bak ya. Bu sene bırakmasın. Schalke'yle devam etsin Edin Dzeko. Bak Ocak'ta gör.
1: Bir de abi naçizane Fenerbahçe taraftarına tavsiyem her oyuncunun kendine özgü özellikleri vardır. Ya Dzeko'da var olan o topla ilk temas, rakiple topun arasına girme, kalçayla rakibi durdurup söndürme, bağlantı yapma hikayesi ya gerçekten elit santrfor özelliği.
0: Abi dünyada kaç tane Dzeko kariyerinde oyuncu var
1: Ya bu
0: sanırım.
1: adam
0: Yani.
1: bu adam bunu yapabiliyor diye herkesten bunu beklemek gerçekten çok
0: Mümkün mü ya?
1: haksızlık.
0: Abi bir de her oyuncunun kendi değeri var. Sen böyle yapınca Dzeko'ya... Bak bunu en son nerede yaptılar? Arda Güler konusunda. Bir sürü genç oyuncu dediler ki bu Arda'dan daha yetenekli. Yeni Arda Güler geliyor. Abi niye biz sürekli birine benzetiyoruz? Ya yeni Ahmet geliyor olsun. Yeni Mehmet geliyor olsun. Abi niye mesela biz birisinin kopya koyun gibi kopyasını yapmaya çalışıyoruz. Santifor'da dediğin gibi abi Ceko'nun aynı. Ya yok, Ceko bir tane var dünyada. Öyle bir tane daha olsaydı Bosna bulurdu. Gel Demir Oviç. Ya
1: Ceko'nun yaptığı işleri Ceko kadar ve daha üzeri yapan bir tane adam var, Harry Kane. Ya onların altında bulabileceğin herhangi bir adam da bu komple paket özellik yok.
0: Abi sen de Ceko'yu, o Ceko'yu işte 38'de getirdin. Daha önce zaten indiremezsin. Ya.
1: Abi Osimhen, 29 yaşında
0: abi, nasıl Osimhen getirdin? Garip bir olay ya. La Fontaine masalı gibi bir şey yani. İnanılmayacak kadar gerçekleşmesi zor bir olay. Ben hala inanmıyorum.
1: Abi Osimhen bildiğin sitcom esprisi gibi. Yani adam işte kokonat paylaşımı. Arkasından Osimhen'in buna tepki göstermesi. Napoli'nin o adminle alakalı aksiyon almaması.
0: Ben sana el bir büyüteyim mi? Saadettin Saran seçimden çekilmesi. Saadettin Saran seçilseydi hoca adayının Conte olması. Conte gelseydi belki orada Osimhen'in ayrılmayacak olması.
1: Ya, ya evet.
0: Bir sürü şey birleşti ama ben hala diyorum. Ben hala Osimhen kariyerinin
1: bir tane Türkiye'de daha böyle bir
0: takımda
1: var. Yaşanmaz.
0: Türkiye'de bir takımda. Bizde olsaydı aynısını derdim. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzon'da. Türkiye'de futbol oynaması akla yatkın değil abi. Akla uygun da değil.
1: Abi tabii.
0: Ama yapanlara da helal olsun kardeşim. Akıl etmişler. Yapamayanlar şu anda zaten kongre kaybettiler ya, yapamadıkları için, öyle düşünün işte.
1: Evet.
0: Yani bir tarafta da başka bir hikaye yazılıyor. Ya, dün bir arkadaşımla konuştum. Şimdi sayıyoruz abi, dünyadaki en iyi 9'lar. Harry Kane orada. Haaland orada. Abi 3'te de Osimhen yazarsın. Orada değil işte. Yani Nijerya orada olsaydı şunu demek istiyorum. Bambaşka bir turnuva izleyebilirdik.
1: Tabii tabii. Yani bir de
0: Lukman'la Mukman'la.
1: Elit elit takımların santrfor yoksunluğu çektiği şu periyotta, şu turnuvada Nijerya artı Osimhen. Ya Lukman'ın da mesela ben Atletico Madrid'de neden gözde olmadığını da anlayamadım. Daha ne yapması lazım?
0: Abi işte, orada Simeone hocam beklentileri farklı. Ya bu arada şunu yanlış anlamasın kimse yani. Mbappe klasik 9 değil benim için.
1: Abi evet o.
0: Mbappe benim için başka bir şey. Ha bana dersen ki hangisini alırsın? 4'ü geldi dön Mbappe'yi alırım. Onu da söyleyeyim yani. Hani takımım var, bir takımım, bir oyuncu alacağım. Bir oyuncu alacağım. Bir santrfor alacağım diye bir oyuncu Mbappe'yi alırım. Sol önüne koyarım. Santrfor'a koyarım. Çok sıkışırsam forvet arkası
1: koyarım. Sahte 9.
0: Yani her şeyi yaptırırım ona.
1: Defans arkası, koşu,
0: çok acayip.
1: Sprint, dripling, her şey var.
0: Fenomen Ronaldo demiş ya. Kendime görüyorum onu da diye.
1: Gerçekten öyle diyecektim, olabilir.
0: Baba sen de kendini çok küçük görüyorsun. Yani tamam belli özellikleriniz var da.
1: Ama Ronaldo başka bir olaydı. Yani ya.
0: Sen Mbappe'nin arada sırada yaptığı o dar alandan çıkıp yaptığı vuruş, sen onu çok böyle rutin bir hareket gibi yapıyordun yani alıp.
1: Abi bir de Ronaldo'nun oynadığı dönemde şimdi hani böyle dede muhabbeti yapacaklar bize bunu konuştuğumuz desin için ama Serie A'da bildiğin şeydir, tekme tokat oynanıyordu oyun. Yani Materazzi'nin herhangi bir hareketinin kafa yardığı, tabii, işte diz çapraz bağlarını
0: bir
1: falan
0: kopardığı.
1: Bir de o
0: işte Catenaccio dönemi, o sert savunmaların da tabii, kapalı savunmaların olduğu.
1: Tekme tokat oynanan oyunda yaptı bunların hepsini.
0: Buradan da genç oyunculara bak, çok güzel bir şey hatırlattım. Menajerlerinize şöyle bakın abi, o fenomen Ronaldo'ya doğru menajeri varmış. Onu Hollanda'dan direkt İtalya'ya götürmedi. İspanya'ya götürdü, at rahat yere. Atsın dedi burada, açsın bir gazı rahat rahat. Barcelona. Sonra İtalya. Daha
1: İtalya
0: sert.
1: Zaten hayatını bitirdi adam.
0: Çünkü kafadan İtalya'ya gitse direkt sakatlanırdı.
1: Tabii.
0: Anladın mı? Bu işler menajerlik sadece bir telefon, bir laptop değil yani. Birazcık menajerlerinizle konuşurken. Hani abi ben aslında çok da sert oyuncu değilim. Ben bu takıma gitmesem mi diyebilin.
1: Bartu Marsilya'ya gidiş periyodunda Bartu'yla direkt etkileşimi olan sürekli görüşen bir arkadaşım vardı. Bana dedi ki Bartu dedi götürüyoruz dedi. İşte Fransa'ya gidiyor falan. Abi dedim ya bir kere Fransa baştan yanlış. Marsilya daha da yanlış.
0: Tabii. En baskılı kulüp.
1: Yani Marsilya bir kere fiziksel olarak sürekli pik olman lazım. Tribün devamlı sahanın içinde.
0: En baskılı. Fransa'dan bak Paris Saint-Germain en baskılı kulübü, camiası baskı yapan.
1: Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain mesela sahiplilik döneminden önce de mesela rahat bir kulüptü.
0: Rahat, hep rahat.
1: Marsilya'yı neye benzetiriz? Napoli'ye benzetebiliriz mesela.
0: Tabii.
1: Sürekli baskı var orada. Ve gitti Bartu orada mesela. 4. lige kiralandı.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
4: Fenerbahçe'nin bu cezası bugün bu noktadaysa burada genel sorumlu Aziz Yıldırım'dır kardeşim. Kimse kusura bakmasın.
2: Futbol Federasyonu yabancı sınırını neden değiştirmedi?
5: 15 milyon euro bandında bir bonservis beklentisi bulunuyor. Fenerbahçe yönetimi de bunu vermeyi düşünmüyor.
6: Ben Fenerbahçe'yi tanıyorum çünkü. Hakan Bey de iyi Fenerli. Ama şu anda Greenwood özelinde ne böyle bir talep var ne de Hakan Bey'in böyle bir yaklaşımı var.
2: Dice Futbol'dan herkese selamlar. Kolaj Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Kolaja başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Ve başlıklar şu şekilde. UEFA'dan gelen cezanın sorumlusu kim? Yıldırım'ın transfer planı ne?

0: Safi Greenwood için ne dedi? Yabancı sınırı neden değişmedi ve kolaj başlıyor. Fenerbahçe'ye UEFA'dan gelen ceza yetki maddeleri yüzünden mi geldi? İrfan 25 açıkladı.
1: 11, 12, 13. maddeleri kulüp yetkileri de söylediği gibi eğer geçseydi de bu ceza gelecekti diye ifade ediyor. Çünkü UEFA sadece futbol giderlerine, kadro harcamalarına bakıyor ve Fenerbahçe'nin de o zamanki kadro harcaması gelirlerinden daha fazlaydı. Gelirin %70'ini kullanabiliyordun gelirlerin. Sen %84'ünü kullandın ama bu yüzden ceza aldın. Gayrimenkul gelirleri gelecek, o yüzden de ceza almayacak söylemi pek doğru değil. Çünkü UEFA burada toplam gelir şeyine bakmıyor. Tamamen futbol gelirlerine ve giderlerine bakıyor. Dolayısıyla burada gayrimenkulden elde edeceğin gelirler pek bunu etkilemiyor. Zaten sen burada gelir gider dengesinin bozulduğu net bir şekilde ortada. Bunu nasıl artırabilirsin? Futbol gelir sponsorluk gelirleriyle, futbolcu satış gelirleriyle bunu artırabilirsin. Yeni sponsorluk gelirleriyle artırabilirsin. Benim aldığım bilgiler de bu yönde. Yani gayrimenkul gelirlerinin bunu etkileme gibi bir durumu söz konusu değil. Bu gelirlere şu ekleniyor. Yani bu neden cezada? Futbol operasyonunda kazandığın para, kazanılan para, bonuslar, ödenen maaşlar, ödenen bonservisler ekleniyor. Dolayısıyla buradaki süreç tamamen bu şekilde yürütüldüğünü ifade edebilir.
0: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetiminin transferdeki planı ne? Aydın Cingöz anlattı.
2: Aziz Yıldırım ve yönetimi transfer konusunda bence çok önemli yol aldılar. Hatta 3 oyuncuyla da anlaşma noktasına geldiklerine dair bilgiler var. Net olarak evet biz bu işi bitirdik noktasında Fenerbahçe yönetimi evet biz bu iş tamamlandı, transferi tamamladık gibi bir detay verilmiyor ama transferde çok önemli bir yol kat ettiler. Ve fakat burada şöyle bir problem var. Bunu Fenerbahçe yönetimi başkanı da zaman zaman toplantılarda dile getiriyor diye biliyorum. Şimdi mevcut yabancı kuralı nedeniyle Fenerbahçe'nin bu operasyonu yaparken koruması gereken bir tarafı var. Kendi ekonomisi. Çünkü yabancı kuralı nedeniyle Fenerbahçe mevcut transferlerini en azından şu dönemde pat pat açıkladığı anda göndermek istediği oyuncular konusunda onların eline çeşitli kozlar verecek. Ama şunun altını tekrar çizeyim. Özellikle seçim döneminde Fenerbahçe'nin hızlıca transferlerini tamamlayacağı sözleri bir baskı unsuru olarak ve kamuoyunda önemli bir etki olarak karşımıza çıkıyor. Yani madem bunlar söylendi neden bugüne kadar bu transferler gerçekleşmedi diye. Ama ben Fenerbahçe'nin transferde önemli bir yol aldığını söyleyebilirim. Yani alternatifli şekilde gidilen transferler var. Bu arada Greenwood konusunda da en azından bu konuda son durum nedir diye çok merak eden o olduğunu biliyorum. Greenwood konusunda oyuncunun yüksek bonservis bedeli nedeniyle sürecin devam ettiğini, hani bitti mi, iş kapandı mı, yoksa Fenerbahçe ile devam mı ediyor noktasında konu ortada. Fenerbahçe bu işi zorluyor ama olur mu olmaz mı onu yakın zamanda göreceğiz. Çünkü Marsilya tarafında özellikle bonservis konusundaki direttiği rakamın aşağıya çekmemesi bu transferdeki en büyük problem olarak kaynaklar aktarıyor. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim, tekrar ediyorum. Fenerbahçe'de eleştiri çok normal. Transferler henüz gerçekleşmedi. Özellikle mevcut yabancı kuralı ve takımdan gönderilmek istenen oyuncularla ilgili bu kural değişmezse yönetimin bu operasyonu yapması biraz daha zaman alacak açıkçası.
0: Ahmet Konanç Hakan Safi ile görüştü. Peki Safi Greenwood transferiyle ilgili ne dedi? İşte cevabı.
3: Bilgi olarak, süreç olarak edindiği atıyorum Greenwood'daki tecrübe olarak destek verir. Ben kendisiyle görüştüm biliyorsun zaten bunu konuştuk da. Orada ben şu mesajı aldım kendisinden. Diyor ki zaten böyle bir talep gelmez. Talep gelmedikçe de hani benim bir şey yapmama gerek yok. Ben zaten maddi olarak gereken desteği veriyorum. Ama Greenwood üzerine spesifik olarak zaten böyle bir şey istenmez. İstenmedi. İsteneceğini zannetmiyorum. Kendileri zaten yapacaklar. Gerekeni şeklinde bir yaklaşımda bulundu bana. Böyle bir Greenwood üzerinde bir maddi destek beklemiyorum. Hatta kendisi beni aradığında ben zaten kulübe gerekli desteği veriyorum. Hani Kerem olayında halen ödüyorum. Sponsorluklarım oldu, olacak, oluyor falan gibi konuştu. Böyle özel bir şey beklemiyorum yani. Ama yarın mesela Aziz Bey bir iki kere çağrı yaptı Hakan Bey. Yarın bir daha bir çağrı yapar.
4: Seçimden ortam yumuşar. Bol bol çağrı
3: tabii
4: yaptı.
3: Ortam yumuşar. Bir sponsorluk daha sokar Hakan Safi içeri. Bir oyuncuya daha faydalı olur. Bunlar olması ihtimali olan şeyler ha. Ben Fenerbahçe'yi tanıyorum çünkü. Hakan Bey de iyi Fenerli. Ama şu anda Greenwood özelinde ne böyle bir talep var ne de Hakan Bey'in böyle bir yaklaşımı var.
4: Sanki o seçim atmosferinin biraz daha soğuması
3: bravo
4: lazım.
3: Tabii.
4: Değil mi?
3: Çünkü
4: arada
3: benim
4: bir bağlantı
3: duydum,
4: kurulması lazım.
3: Hakan Bey bayağı bir hevesliymiş ve inanmış kazanacağına. Bir hevesi kırılmış. Bu soğuyacak. Şimdi bir iki maç başlayacak. Hakan Bey locaya gelecek. Maçları izleyecek. Sevinecek. Bevinecek. Belki Aziz Bey orada bir çağrı daha yapacak.
4: Orada bir otoparkta denk gelecek.
3: Denk gelecek falan. İkisi de iyi güzel Fenerbahçeli insanlar. Süreç başka bir yere gidebilir.
4: İnşallah ya. Fenerbahçe
3: olabilir yani.
4: Çok önemli.
3: Önemli olan Fenerbahçe.
0: Futbol Federasyonu yabancı sınırını neden değiştirmedi? 10+4 ısrarının altında ne var? Aydın Cingöz açıkladı.
2: Bu konuda birincisi Futbol Federasyonu bir açıklama yaptı. Dedi ki biz herhangi bir şekilde bu kuralla ilgili değişikliğe gitmeyeceğiz dedi. Aslında bütün bu tartışmaları da kapatmak için yaptı. Ben federasyon tarafına sordum. Çünkü Dünya Kupası'ndan hemen sonra görüştüğümde özellikle kulüpler

0: Birliği'nin de bu konudaki ortak kanaatinin değişim noktası olması federasyonu da elini kuvvetlendiren meselelerden bir tanesiydi. Yani tamam kardeşim biz bu kararı aldık ama kulüpler birliğinden ortak şekilde evet böyle bir değişime gidilmeli diye bir karar gelirse eğer futbol federasyonu bu değişimi yapacaktı. En azından benim edindiğim bilgi ve sorduğum zaman yani kulüpler birliği bunu istiyorsa elbet yaparız noktasındaydı. Federasyonun son açıklaması da benim için sürpriz oldu. Çünkü bu değişim 12-2 olacak şekilde olabilir diye düşünürken bu konuda bir karar gelir diye düşünürken tam tersi bir kararın geldiğini söyleyeyim. Karar hayır biz bunu değişmeyeceğiz oldu. Ben tekrar federasyon tarafına sordum şunu söylüyorlar. Birincisi kulüpler birliğinden ortak bir mutabakat gelmiyor. 5 kulüp bu mevcut kararın aynı şekilde devam etmesini istiyor. Yani 10+4. 10 tanesi yaş sınırı olmayan futbolcular, 4 tanesi 23 yaş ve altı noktasında olsun konusunda daha önce federasyonun aldığı kararı destekledikleri için iş kilitlenmiş durumda. Federasyon tarafı da şöyle diyor. Şimdi biz bütün kulüplerin ortak mutabakatı olmadan bu kararı almayız alamayız. Bu sefer şöyle denecek. A Fenerbahçe'yi koruyorlar. A Galatasaray'ı koruyorlar. Onlar istiyor federasyonda yapıyor gibi yorumlarında yapılmasını istemiyorlar. Ve son olarak şunun altını çizeyim. Federasyonun tavrı şu. Eğer kulüpler birliği tekrar bir araya gelir bu konuda. Diğer bu 5 kulüpte evet ya bizim açımızdan da böyle düşündük ama biz bu fikirden geri adım atıyoruz. 18 kulüpte 12+2 olsun. Yani 2 tane genç oyuncu 23 yaş altı oyuncu olsun konusunda ortak bir mutabakata varıp bunu federasyona bildirirlerse federasyon bu kuralı değişir. Diğer yandan Galatasaray ve Fenerbahçe mutlaka bu konuda daha baskın davranacaklardır, gündem yaratacaklardır. Çünkü iki kulübün de bu kural nedeniyle yaş sınırı olmayan oyuncu alma konusunda ellerinin çok sıkıntıda olduğunu, bu kural değişmezse özellikle yine transfer yapacaklarını ama kulüplerden çıkacak paranın, kasadan çıkacak paranın daha çok olacağını söyleyebilirim. O yüzden iki kulüp de bu konuyu birkaç gün içerisinde daha sıkı şekilde gündeme getirecektir. Fenerbahçe de zaten ilk kurşunu attı. Kardeşim böyle saçmalık mı olur? Biz kimin milli takımına oyuncu yetiştiriyoruz ki özellikle ben Aziz Yıldırım'ın da yabancı kuralı konusunda böyle kural olmaz. Madem yabancı varsa tamamını serbest bıraksınlar diye bir görüşü olduğunu söyleyebilirim.
1: Fenerbahçe yönetiminin ve İsmail Kartal'ın forvet transferiyle alakalı düşüncesi ne? Bunu İrfan 25'e sorduk.
2: Futbol planlaması çok önceden forvetle ilgili çalışmalar yapılıyordu. Biliyorsun Vedat Muriç transferi Sayın İsmail Kartal gelmeden daha önceden belirlemiş. Sayın Aziz Yıldırım'ın seçim sürecinde her konuda anlaşmaya vardı. Hem kulübüyle hem kendisiyle prensipte anlaşmaya vardı bir isimdi. İsmail Kartal geldikten sonra da Vedat Muriç Fenerbahçe'nin ilk transferi oldu. Cirasi de yine seçim sürecinde Sayın Aziz Yıldırım'ın hem kendisiyle hem de Borussia Dortmund'la anlaştığını ifade etti ve ikinci forvet olarak anlaştım dediği isimlerden bir tanesiydi. Ama göreve geldikten sonra kulübün mali durumunun da kötü olduğunu görünce seçim sürecinde anlaştığı 40 milyon euro bonservis bedelini vermek istemediler. Ve daha uygun maliyetle oyuncuyu kadroya katmak için Borussia Dortmund'la pazarlıklarını sürdürüyorlar. Halen Cirasi Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan bir isim ve Fenerbahçe'nin oyuncuyu kadroya katmak için hem kulübü de hem de kendi ile görüşmelerini sürdürüyor. Borussia Dortmund en son 35 milyon euro seviyelerine kadar inmişti. Fenerbahçe daha uygun maliyetle oyuncuyu kadroya katmak istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal da göreve geldikten sonra hangi mevkilere transfer istedi, hangi özellikle oyuncuları istediğini Sayın Uğur Çetin'le görüştü ve o istediği profildeki oyuncuların isimlerini de verdi. Daha hareketli, zaman zaman kanatlarda forma giyebilen, kanat forvet olarak görev yapabilen Vedat Muriç'le de ikili oynatabileceği bir isim istemişti. Bu isim de Watkins iddiasında bu profile uyan İsmail Kartal'ın da teknik direktör İsmail Kartal'ın da özellikle Watkins ismini önde tuttuğunu ifade edebilirim. Tabii Watkins'te de yüksek bir bonservis bedeli isteği var. Oyuncu Dünya Kupası sonrası kararını vereceğini, gelen teklifleri değerlendireceğini söylüyor. Aston Villa'nın da yaklaşık yine 35-40 milyon euro bandında bir isteği bulunuyor. Forvet olarak ön plana çıkan iki isim var. Cirasi ve Watkins iki isimden bir tanesini Fenerbahçe kadroya katacak. Eğer yabancı sınırı olmasaydı, 16+4 kuralı yani kuralda değişiklik olsaydı Fenerbahçe Şomurodov ismini de gündemine almıştı. Şomurodov ismi hani birinci forvet olarak ki yani Şomurodov'da yine farklı mevkilerde oynayan zaman zaman on numarada oynayan kanatlarda oynayabilen bir isim. Yabancı sınırı dediğim gibi değişmiş olsaydı Fenerbahçe Şomurodov'u da üçüncü forvet olarak değerlendirebileceği bir isim olarak görüyordu. Hatta yerli forvet adayları arasında yine Başakşehir'den Bertu Yıldırım ismi gündemde ama Başakşehir'in de Bertu için 15 milyon euro bandında bir bonservis beklentisi bulunuyor. Fenerbahçe yönetimi de bunu vermeyi düşünmüyor. Yani bunu çok yüksek olarak görüyor. Ama ilerleyen süreçte yine pazar olur. Yerli forvet olarak adaylar arasında da Bertu isminin ön planda olduğunu ifade edebilirim.
3: Şimdi konuşulan rakamlara baktığımızda Girassi ve Watkins'in fiyatları aynı gibi duruyor.
2: 35-40 milyon euro bandında. Burada hani hocaya bırakılırsa ben hocanın teknik direktör İsmail arka atalım. Biraz daha Watkins'i istediği, dediğim gibi daha hareketli, yani kanatlarda da oynayabilen, Vedat Muriç'le de birlikte oynatabileceği bir isim istediği yönünde.
3: Sence hocaya mı bırakılır, Aziz Yıldırım mı karar verir?
2: Bence hocayla birlikte karar verilir. Yani sadece Aziz Yıldırım değil, çünkü Sayın Aziz Yıldırım Topuk Yaylası'na gittiği zaman takımla bir toplantı yapmıştı oyuncularla. Daha sonra da Sayın Oğuz Çetin ve İsmail Kartal'la bir toplantı gerçekleştirdi. Tabii o görüşmede de hem takım planlaması hakkında, takımın durumu hakkında, takım planlaması hakkında, transfer görüşmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Hocanın kararı da mutlaka etkili olur. Çünkü teknik direktörü İsmail Kartal sonuçta teknik direktörlüğe getirmişsin. Hocanın da kendi oyun anlayışına uygun ve orada ondan daha fazla hani forvet anlamında kendi oyun sisteminde en iyi maksimum verimi alacağı isimle çalışması daha doğru olur.
1: Fenerbahçe Aziz Yıldırım yüzünden ceza aldı propagandasının altında ne yatıyor? Bunu Aydın Cingöz yorumladı.
0: İşte bu büyük bir haksızlık olur Aziz Yıldırım'a. Genel kurula çağrı yaptı. Dedi ki bu 12-13. Maddeleri iyice irdelenmeli. O da neydi? Fenerbahçe gayrimenkullerinin satışı ile ilgili bir meseleydi. Bunu biraz daha geniş almak isterim ama şunu söyleyeyim. Şimdi bu tarafa Aziz Yıldırım eğer ya o gün kongrede, Saadettin Saran'ın seçildiği kongrede sen bu çağrıyı yapmasaydın o maddeler geçecekti ve Fenerbahçe'de UEFA'ya doğru zamanda doğru tarihte gelirleriyle ilgili raporu sunacaktı. Ancak bu madde onaylanmayınca Saadettin Saran seçildikten sonra bir yetki kongresi de aldı. 1,5 ay sonra hem Ataşehir hem Kayışlihan'daki arazinin işte satışı ile ilgili genel kuruldan onay aldıktan sonra Fenerbahçe normalde 2 ay önce yapacağı ve UEFA'ya bildireceği bu operasyonu 2 ay sonra bildirmek zorunda kaldı. O takvim içerisinde gelirleri UEFA'ya bildiremediği için de Fenerbahçe limit aşımından ötürü ceza aldı. Burada da şimdi Aziz Yıldırım o gün öyle dedi. O yüzden genel kurul böyle oy verdi. Bunun suçlusu Aziz Yıldırım diyebilirler mi? Diyebilirler. Ali Koç bunu söyleyebilir. Zaman zaman da bunu söylüyor. Ama o gün Saadettin Saran 12 bin tane oy veren kişi vardı. Ali Koç oradan bağırdı, çağırdı. Daha doğrusu seslendi. Yapmayın dedi. Bu sizin aleyhinize de olacak. Saadettin Saran'a oy verenler el kaldırdılar. O gün Aziz Yıldırım'a mı oy verdi yani onlar? Dolayısıyla Aziz Yıldırım'ın burada bir rolü var mıdır? Aziz Yıldırım kardeşim bu gayrimenkullerle ilgili meselede Fenerbahçe konuyu iyi irdelemeli dedi. Şimdi ben baktığım zaman şunu da görüyorum. Fenerbahçe'de Saadettin Saran döneminde bu gayrimenkullerden gelen büyük kaynaklar harcandı. Şu an para yok deniyor ya. Kulüpte sıkıntı var deniyor ya. Nedeni Saadettin Saran döneminde yapılan 200 milyon euroluk harcama. Ve bunda doğruluyorlar. Yani Saadettin Saran'ın 6 aylık döneminde Fenerbahçe tarihinin en büyük harcaması yapıldı. Elde ne var? Neredesin çıksın Saadettin Saran da konuşsun. Desen ki kardeşim böyle yaptık böyle yaptık. Savunacakları bir durum yok. Dolayısıyla burada sadece Aziz Yıldırım'ı sorumlu görmek muhalefetten başka bir şey değildir. Ve vicdansızca bir tavırdır. Verseydi Aziz Yıldırım bu böyle bir fikri var. Kardeşim burada yetki verilmesin. Bu Fenerbahçe'nin gayrimenkulleriyle ilgili çeşitli kaygılarım var deme hakkına sahip midir? Hakkına sahiptir. Onun çağrısı yüzünden genel kurulda oy vermeyen var mıdır? Vardır. Saadettin Saran da çıksaydı deseydi ki kardeşim bunu yaparsak eğer biz böyle problem yaşayacağız. Ben burada sesleniyorum. 12 bin insan bu kurul geçsin diye, bu onay geçsin diye oy versin diyebilirdi. O yüzden şu anda bu işi öyle oldu. Aziz Yıldırım o gün söyledi. İş bu noktaya geldi diye söylemek muhalefetten başka bir şey değildir. Aziz Yıldırım yarın bu arada iki tane büyük transfer patlatır. Bunu söyleyenlerin hepsi hiçbir şey söylemezler. Söylerlerse korkarlar söylemekten. Şimdi biz böyle bir şey söylersek hazır iyi giderken bize millet linç eder diye. Bir de böyle bir durum var yani. Gerçeği ya da duruma göre herkes maalesef yorum yapma peşinde. Böyle bir problem olduğunu düşünüyorum. O günün şartlarında Aziz Yıldırım şey demedi ki kardeşim ben böyle bir şey istemiyorum demedi ki zaten bu çağrıyı yaptı. Kendisi de bu konuyu açıklayacaktır. Bu meseleyi toptan ele almak ve toptan değerlendirmek lazım. Tekrar başa dönüyoruz. Fenerbahçe o gayrimenkulleri sattı. Evet, o paranın büyük kısmı gitti zaten. Nereye gitti? Saadettin Saran da gitti. İbrade edildi. Nereye gitti bu para? Şimdi Fenerbahçe'de para meselesi konuşuluyor. Çünkü bu kaynaklar harcandı. Ve bence Fenerbahçe yönetimi şöyle bir şey de yapacak. Bu arada bir yeni bilgi olarak da aktarayım. Bu gayrimenkullerle ilgili belki de Aziz Yıldırım yönetimi şunu yapacaktır. Kardeşim bundan sonra bu kadar bu gayrimenkuller kolay satılmasın. Bunlar elde ediliyor sonra bizim aleyhimize oluyor. Bunlar Fenerbahçe'nin değerleri çok çabuk harcanıyor diye. Belki de satışla ilgili yani bugün gayrimenkul alanında 25 yıldan önce satılamaz diye bir tüze madde koydurma düşünceleri olduğunda söyleyeyim. Dolayısıyla burada herkes herkesi suçlayabilir ama günün sonunda ortada bir durum var. Fenerbahçe'nin bu cezası bugün bu noktadaysa burada genel sorumlu Aziz Yıldırım'dı kardeşim. Kimse kusura bakmasın. Yani orayı sorumlu tutarak işin içinden kimse bence çıkamaz. Bu ceza geldi. Diğer yandan Ali Koç tarafında şöyle değerlendirmeler olduğunu biliyorum. Evet bu ceza var ama Fenerbahçe gelirlerle ilgili bu muhasebe kayıtlarını doğru zamanda yakında zaten UEFA'ya sunacaktır. Bu devamında bize şunu getirecektir. Fenerbahçe'nin bu mevcut cezasında çeşitli indirimler UEFA tarafından yapılacaktır diye görüşler de var. Bunlar da olacak mı olmayacak mı? Bunu hep birlikte göreceğiz ama Fenerbahçe'de bu konu üzerinden kavganın erken başlığının da altını çizmem lazım.
1: Kolajda Fenerbahçe'nin gündemi bu şekildeydi. Bir sonraki kolajda görüşmek üzere. Hoşça kalın. kim ne dedi?
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Can Genç'le Haber Masası başlıyor.

0: Herkese selamlar sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gold'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün de bir haber masası programında sizlere ben eşlik edeceğim. Ben Can Genç. Tabii ki birçok konuğumuz olacak. Birçok aslında takımımızı konuşacağız. Dört büyükleri konuşacağız. Son dakika gelişmelerimizi tabii ki ondan önce de aktarmak istiyorum ki Trabzonspor ve Fenerbahçe tarafında iki tane transfer oldu. Esasında zaten Trabzonspor'un geçen sezonki kadrosundan da yer alan Onana tekrardan Trabzonspor'a geldi ki kap bildiriminde de 2 milyon euro imza parası ve 3,5 milyon euroluk bir maaşı olacağı, bir yıllık kiralık olacağı konuşuldu, yazıldı, çizildi. Bunları da sizlere aktarmak istedim ki bunun yanında da Fenerbahçe Nathan Ake'yi açıkladı. Ancak henüz ne kadara alındığı hakkında bir bilgimiz yok. Tabii ki program içinde de bunun detayları çıkarsa bizler de tabii ki sizlere paylaşacağız. İrfan 25 hattımızda olacak zaten Fenerbahçe bölümüyle alakalı. Kendisine de sorarız. Birçok detayı değineceğiz ama tabii ki Alper abiyle başlayacaktık. Buradan Alper abinin bir yakını vefat etmiş. Ona da Alper abiye de başsağlığı dileyelim tekrardan. Emre Eren bizlerle beraber olacak ki Emre abi de hakikaten son dakikada bizi kırmamasından da dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum kendisine ki kendisi de çok çok değerli bir isim. Bizler adına Radyo Gold'de her zaman desteğiyle özellikle bütün yayıncıların programlarına desteğiyle de bizleri çok çok mutlu ediyor. Onu da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Emre abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk sevgili Can. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok çok teşekkür ederim. Emre abi tabii ki bugünkü akışta Beşiktaş'la başlamak istedim. Çünkü aslında birazcık karışık bir süreç olduğu konuşuluyor. Biraz haberlerde bilgi kirliliği olduğu konuşuluyor ki bu dikili taş arsasından bir meblağ bir parayla alakalı bir konu varmış. Biz de tabii ki gün içinde Radyo Gold'de birçok yayıncıyla da yayın yaptık ama Emre abi buradan temiz bilgiyi senden alırız diye düşünüyorum. Yani buradaki durum nedir? Bankalar Birliği ile alakalı durum nedir? Esasında birazcık saha dışında Beşiktaş'taki süreci senden dinleyebilir miyiz Emre abi?
1: Aslında sevgili Can yani tüzükte yazan bazı gerçekler var. Tüzükte yazan gerçekler de bazen kulüplerin içerideki yönetim kuruluyla ilgili akışlarını da doğru yansıtmıyor ortaya. Yani Beşiktaş kulübünün sonuçta bir parası var. Bu parayı evet Bankalar Birliği'ne yatırması lazım. Fakat başkan ve yöneticiler daha önce Bankalar Birliği'ne bu parayı ödedikleri için birkaç bankaya, orada yükten kurtuldukları için kendi ceplerinden ödemeler yaptıklarını biliyorum. Transfer harcamaları yaptıklarını biliyorum. Bir kısımda buradan kendi ödediği paralara aktarma yaptıklarını görüyoruz. Aslına baktığın zaman hani hukuken, tabii hukukçu değilim ama hukuken doğru olmadığını söyleyenler var, hukuken doğru olduğunu söyleyenler var ama günün sonuna baktığımız zaman burada da bir gerçek var, burada da bir yönetim kurulunun kararı var. Yani yönetim kurulu burada inisiyatif alabilir, burada karar değiştirebilir, bunu da karar defterine yazabilir. Sonuçta onlar da yöneticiler ve başkan bunu düşünüyor. Onlar da diyorlar ki biz diyorlar bu paranın büyük çoğunluğunu transfere kullanacağız ve içeride ödeme yapan yönetici arkadaşlarımıza merhem olmaya çalışacağız. Çünkü Beşiktaş Yönetim Kurulu'nda çok ciddi insanlar var ve çok ciddi paralar ödediler bugüne kadar. O yüzden onların da bir kısım rahatlamaları son derece doğal olduğunu düşünüyorum. Her şeyi Beşiktaş için. Beşiktaş bunu kendi içerisinde çözebilir ama basında bazı şeyler doğru şekilde yansıtılmıyor. Onu da söylemek lazım.
0: Çok doğru abi. Tabii ki yani buradan temiz Beşiktaş bilgilerini abi senden almak her zaman bizler adına da çok çok keyifli. O yüzden de hakikaten desteğin için çok çok teşekkür ederiz abi. Tabii ki birkaç tane daha sorun var ister istemez. Tabii ki şu anda Beşiktaş taraftarları biraz da basketbol şubeyi de merak ediyorlar. Yani Euroleague için ne kadar bir bütçe olacak? Hangi sponsorlarla anlaşılacak? Yani birazcık açıkçası basketbol şubeye de yatırılması beklenen bir para var. Yani bu sene Beşiktaş'taki mali düzen hakkında birazcık aslında net bilgiler alabilir miyiz Emre abi?
1: Tabii ki. Futbol takımıyla ilgili ödemeler ve ayrılan bütçeden hiçbir şekilde basketbola aktarım yapılmayacak. Bunu söylemek istiyorum. Bunu aldım, net bir bilgi. Ama tabii bak, basketbol şubesine gelecek paralar da hem sponsorlar desteğiyle hem de tabii ki bir kısım bu dikili taş projesinden gelen rakamdan da mutlaka oraya aktarılacak. Ama basketbolla futbolu Beşiktaş yönetimi ayırmış durumda. Futbolun bütçesinden kesinlikle basketbolu aktarmayacak ve Beşiktaş'ın biliyorsun Euroleague olduğu için şu anda sponsorlar da çok yüksek bir şekilde Beşiktaş'a sponsor olmak istiyorlar. İyi rakamlar vermek istiyorlar ve buradaki bütçeyi de oradan gelen sponsorluk ücretleriyle birlikte Beşiktaş çok güzel bir şekilde, gayet olumlu bir şekilde ben harcayacağını düşünüyorum.
0: Peki tabii ki şimdi biraz da aslında Beşiktaş taraftarı için önem arz eden konuya dönmek istiyorum abi. Bugün kombine yenilemelerinin de son günü ki benim de birçok Beşiktaşlı arkadaşımla sohbet ediyorum. Kendilerinden duyduğum şey, yani kapalı tribünde yer alan, yani 400'lü bloklarda yer alan arkadaşlarımın kombinelerinden zam oranı çok yüksek oldu. Yani diğer zamlara göre kapalı tribününde, Beşiktaş kapalı tribünündeki zamlar çok yüksek olduğundan dolayı birçok kişi yenilememe durumunda imiş, öyleymiş. Bunu söylememi istediler ki Emre abi, yani buradaki kombine fiyatları hakkında da birazcık aslında sana soru sormak istiyorum abi.
1: Aslına baktığımız zaman kombine ücretlerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin çok daha altında. Onu söylemek lazım ama tabii ki taraftar başarı istiyor. Taraftar doğru bir oyun istiyor. Taraftar transfer istiyor. O yüzden de biraz bekletiyorlar. Benim de arkadaşlarım var gerçekten. Yani hani oynanan futbola göre, yapılan transferlere göre çok fazla fiyat olduğunu söyleyenler var ama bunu yönetim kurulu bence bir istişare edecektir. Mutlaka bu kombine fiyatlarının bir kısım daha düşeceğine inananlardanım. Onu söyleyeyim. Çünkü Beşiktaş'ın taraftarına, taraftarın da Beşiktaş'ın ihtiyacı çok elzem olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bu birlikteliği asla kaybetmemeliyiz. Burada bence hakkaniyet olanı yönetim kurulu ve sevgili başkan, Sayın Başkan Serdar Adalı mutlaka bunu dile getirecektir. Hatta bizler de bu konuyla ilgili yönetim kurulundan abilerimizle, kardeşlerimizle bunları paylaşıyoruz. Çünkü burada güç birliği Beşiktaş'ın başarıya gitme sürecini başlandıracaktır. Onu taşlandıracaktır. Biz artık bu sene yapmış olduğumuz transferlerle, o seyirci gücüyle hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın arasına girip doğru bir oyun ortaya koyup potansiyel oyunumuzu sahaya yansıtıp o Beşiktaş ruhunu ortaya koymamız gereken günlerden geçiyoruz. Bunu da bence Beşiktaş camiası el birliğiyle bir şekilde halledecektir. O yüzden kimse merak etmesin. Kombine sahipleri merak etmesin. Mutlaka ilk hak zaten onlardan yana olacaktır ama biraz daha beklemeleri, biraz daha transferlerin netleşmesiyle birlikte bence yönetim kurulu burada hakkaniyetli bir fiyat çıkartacağını düşünüyorum.
0: Tabii şu anda okuduğum haberlere bakıyorum, biraz da göz gezdirmeye çalışıyorum Emre abi aynı zamanda ama
1: bugün bizi üzen bir haber geldi.
0: Lütfen abi.
1: Fenerbahçe biliyorsun Ake'yi açıkladı. Stoperi. Manchester City'de oynayan yaklaşık 6 senedir Manchester City'de önemli işler yapan Hollandalı stoperi renklerine bağladı. Arkasından Fenerbahçe yönetiminin Vlahovic'le de sıkı bir görüşmeler trafiğine gireceğini konuşuyorlar. Konuşulmaya başladı. Bizim için, yani Beşiktaş camiası için olumsuz bir haber. Çünkü bizim gerçekten olmazsa olmazımız çok değerli bir santrafora çok bir şekilde bu yıl özelinde ihtiyacımız var. Sadece Orta Ligi götürmek istemiyoruz. Çok değerli bir santrafor almak istiyoruz. Bunun en baş oyuncularından biri de biliyorsun Vlahovic. Uzun zamandır görüşüyor Beşiktaş. Çok yakın görüşmeler yaptı. Kendisiyle ve menajeriyle ayrı ayrı görüşmeler yaptı ve son noktaya kadar geldiğini düşünüyorum. Arada çok az bir pürüzler kaldı ama burada Fenerbahçe'nin tabii devreye girmesi biraz Beşiktaş'ın elini sıkıştırabilir. O yüzden başkan ve yönetim kuruluna ben buradan da seslenmek istiyorum.
0: Lütfen.
1: Çok yakın zamanda Vlahovic transferini taraftara duyurmak zorundalar. Çünkü Beşiktaş önce çok doğru bir teknik adam aldığına inanıyorum. Ama doğru teknik adamla, doğru oyuncularla bir şeyler yapabilirsiniz. O transfer politikasında da, o transfer sürecinde de Beşiktaş kulübü çok doğru transferlere gitmesi lazım ki önce bir oyun ortaya çıkması lazım. Sonra da şampiyonluğun büyük adaylarından biri olması lazım. O yüzden beni bugün biraz endişelendirdi bu haberler. O yüzden bence başkan ve yönetim kurulunun çok kısa zamanda Vlahovic transferini açıklayacaklarını düşünenlerdenim.
0: Vallahi Emre abi, açıkçası futbol gözüne aşırı güvendiğim için şu soruyu da sormak istiyorum. Trossard transferine ne diyorsun? Yani olacak gibi mi? Sonuç olarak okuduğum haberlerin doğrultusunda Beşiktaş'ın ilgisi olduğunu görüyorum. Trossard Beşiktaş'a ne katar? Ve aynı zamanda mümkün müdür bu transfer ve ne zaman gerçekleşebilir diye sormak istiyorum.
1: Trossard zaten Arsenal'de kendi rüştünü ve gücünü ispatlamış çok önemli bir kanat oyuncusu biliyorsun. Hı hı. Belçika takımında da önemli işler yapmaya devam ediyor. Yani Trossard Beşiktaş'a bir katkı verir mi sorusuna şöyle bir yanıt vermem lazım. Kesinlikle katkı vereceğini düşünüyorum ama biraz yaşla alakalı 31 yaşında olması biraz tabii endişelendiriyor insanları ama sonuca baktığımız zaman Galatasaray bir Mertens transferi yapmıştı hatırlayacak olursan.
0: Doğru.
1: O da o yaşlarda gelmişti ve tarihinin en önemli oyunlarından birini oynatmıştı Galatasaray takımına. Biz de Trossard'dan çok umutluyuz. Beklentimiz çok yüksek. Önce Arsenal kulübü 20 milyon euro bedel söyledi Beşiktaş kulübüne. Hı hı. Sonradan bunu 12'ye düşürdüler. Beşiktaş kulübü 12 verdi. Görüşmeler devam ediyor. Ne noktasına geldi? Trossard'ın meselesinde ufak tefek sıkıntılar var. Onları da aşağıdan ben çok yakın zamanda hem Trossard'ın hem Vlahovic'in Beşiktaş kadrosunda önümüzdeki yıl içerisinde olacağını düşünenlerdenim. Hı hı. O da olursa en azından omurgamızı çok sağlam bir şekilde artık o işlevi ortaya koyacağız. Hatta şunu da söylemek istiyorum.
0: Lütfen abi.
1: Hatta şunu söylemek istiyorum. Son dakika gelişmesi bu. Hı hı. Bugün çok önemli bir gelişme oldu. Büyük ihtimalle Salih Özcan transferi de bitmek üzere. Hı hı. O da eli kulağında. Hı hı. Yani arada çok küçük. Yani 250-300 bin eurolar kalmış. Bu yüzden Beşiktaş'a böyle bir transferde gerçekleşmesi yavaş yavaş artık Beşiktaş Vincenzo Italiano'nun istediği oyun potansiyeline bu transferlerle ulaşacaklar. Hocadan da bu yıl üzerinde çok umutluyum.
0: Emre abi yani tabii ki seninle daha önce istişarelerimiz çok çok oldu belli başlı isimler üzerinden ki Oğuzhan'ı da konuşmuştuk ama dinleyicilerimiz de tabii ki merak ediyor oyuncuyu. Yani Beşiktaş'ta Oğuzhan nasıl bir etki yaratabilir veyahut da beklentinin altında mı kalır? Bir de aynı zamanda tabii ki bedelini tam olarak belli başlı kaynaklar yani farklı farklı gösterdiği için oyuncuya bonservis ve maaş olarak tam olarak ne verildiğini biliyor muyuz abi? Bunu sormak istiyorum.
1: Valla bunu son öğrendiğim duyumum şu 6,5 milyon euro bir maaş ödenecek. Bonservis bedeli ödenecek. Kendisine de 2 milyon euro bir maaş ödeneceğini söylüyorlar. Çok genç bir oyuncu. 21 yaşında. Monaco'da zaman zaman forma giymiş ama orada bir Oliver Silva diye bir oyuncu var. Yani o sakatlandıktan sonra biraz forma giymiş. Bende biraz şöyle bir şey var. Evet çok rüştünü ispatlamış bir oyuncu budur değildir. Atletik özelliği yüksek. Özellikle oyunu ofansif tarafını çok doğru oynayabilen bir sol bek olduğunu biliyorum. Çok yakın bir arkadaşım, scouting bir arkadaşım. 5 tane canlı maçını izlemiş. Yani Rıdvan'la aynı seviyede olduğu söyleniyor. Tabii genç oyuncu olduğu için Beşiktaş bu genç oyuncuya yatırım yapmak istiyor. Bunu biraz sahneye çıkartıp yarın 25-30 milyon eurolara da satabilir. Bu da olabilir. Fakat şöyle de bir aksi bir durum olabilir. Rıdvan oyuna iyi başlarsa, Rıdvan lige iyi başlarsa Rıdvan'la da bir başlangıç yapılabilir. Yani Rıdvan ayarında bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Aslında Beşiktaş'ın oraya direkt oynayabileceği yani oyunu force edebilecek bir sol beke ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ama yönetim kurulu da burada şöyle düşünüyor. Hocanın istekleri doğrultusunda biraz daha genç oyunculara yönelmek istiyor. Burada da bence haklı da çıkabilirler ama ben de biraz soru işareti var mı diye soracak olursam ben de ufak bir soru işareti var bu oyuncuyla.
0: Ya Emre abi son sorumu da sormak istiyorum açıkçası. Şu anda ya bir haber okudum ve kale arkası tribünlerinden aslında koltukların 3 santim daraltılıp 46 bin kişilik bir stadyum kapasitesine ulaştırılacağı haberini okudum. Bu doğru mudur abi?
1: Doğru.
0: Bu işlem ne zaman yapılacak peki? Yani
1: doğru. Bu lig bitmeden bunu başarmaya çalışıyor yönetim kurulu. 4000 tane koltuk yerine getiriliyor. Yani 4000 kişilik yer açılıyor. Burada 4000 kişi de bence çok önemli bir mesele Beşiktaş'ın meselesi. Zaten biliyorsun bizim kale arkasında oturan tribünlerde oturan taraftar gruplarımız çok fazla koltukta oturmayı seven gruplar değil.
0: Doğru.
1: Onlar hep ayakta duruyorlar. Yani o yüzden biraz daha safları sıklaştıracaklar ama bu Beşiktaş'ın faydasını olacak, eksiğini olmayacak diye düşünüyorum.
0: Peki. Emre abi çok çok teşekkür ederim. Bizi kırmadın. Geldin Beşiktaş hakkında hakikaten çok değerli bilgi.

0: bizlerle paylaştığın için çok çok teşekkür ederiz abi.
1: Ben teşekkür ediyorum sevgili Can. Radyo Gold'de her zaman varız biliyorsun. Sen ve Berk'in benim bende yeri çok farklı. Sizler bana rica ettiğiniz zaman mutlaka yayında olmak istiyorum. Bu arada şunu da hatırlatmak
0: lütfen
1: istiyorum
0: abi.
1: Dinleyicilerimize. Ben geçen hafta itibariyle HT Spor'dan ayrıldım. A Spor ekranlarında olacağım bu yıl özelinde.
0: Tamam.
1: Buradan da dinleyicilerimize özellikle bizleri takip etmesini ve A Spor'la devam etmelerini özellikle söylemek istiyorum.
0: Tamamdır abi. Biz de almış olduk bu müjdeyi. Tamam. O halde çok çok teşekkür ediyoruz Emre abi.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Çok sağ ol Emre abi. Evet tabii ki programımızda dört büyüklerden bahsedeceğiz. İlk başta Beşiktaş'la başlamak istedik. Onu da söylemiş olalım. Yani bugünkü çizelgemizde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor şeklinde gideceğiz. Tabii ki haber masasında zaman zaman bunun çok daha farklı sıralamasıyla da gidiyoruz. Bugün bu şekilde bir takdirimiz oldu. Tabii ki bunu sizlere bir kez daha söylemek istedim. Çünkü belli konularda tabii ki dinleyicilerimiz hassas olabiliyorlar. Bunu açıklama ihtiyacı hissettiğim için de bunu söylemiş olayım. Biraz dinleyici mesajlarına gideceğim. Ardından tabii ki kısa bir reklama gitmem gerekecek. Reklamdan sonra tabii ki İrfan 25'te Fenerbahçe tarafını konuşacağız ama şöyle bakıyorum. Beşiktaş her sezon üst üste aynı hataları yapıyor. Transferleri neden bu kadar yanlış yapıyor Beşiktaş diye Bülent Bey'in bir serzenişi var. Ki yani bakalım tabii ki transfer bir süreç ve şu anda daha Dünya Kupası kaynaklı olarak bir tık daha tam randımanlı, tam transferin hızının en yukarılarda olduğu evrede değiliz. O yüzden de bakalım nihai sonuç ne olacak diye söylemek istiyorum. Hüseyin Mecit Bey güzel dileklerini bizlere göndermiş sağ olsun. Ki bakıyorum şöyle, haber masasına hoş geldin, hayırlı cumalar Can Genç, Allah işini gücünü rast getirsin demiş. Çok teşekkür ederiz güzel dilekleriniz için. Kadir Bey yazmış, Aki hakkındaki yorumların nelerdir diye. Fenerbahçe bölümünde tabii ki konuşacağız, İrfan 25 ile konuşacağız ama çok kısa şöyle bir yorum yapmış olayım. Benim çok beğendiğim bir oyuncu, ki yani şöyle de söyleyebilirim, Skriniar'la uyumlu bir ikili olacaklarına inanıyorum. Belki birazcık yani çok net kontratak direkt oynayan takımlara karşı atletik dezavantajlar olabilir bu ikilinin ama topa daha fazla hükmedecek bir Fenerbahçe olacağını da hayal ettiğimiz için ve Ederson'un ve Ake'nin de zaten City'den daha önce oynama refleksinin olduğunu da bildiğimiz için bana mantıklı bir transfer olarak geldi ama tabii ki yani meblağ çok önemli burada. Şu anda konuşulan paraları düşününce de birazcık bana esasında bonservis tarafı fazla geldi. Yani maaş tarafı tabii ki normal maaş skalasındaki Fenerbahçe oyuncularını da düşününce hani 6 milyonlar konuşuluyor Ake'nin maaşı için. Bana artık normal gelmeye başladı bu durum. Yani ki bu maaşları çok çok da destekleyen birisi değilim. Bir futbol sever değilim en azından bunu söylemiş olayım ama bonservis olarak bana biraz fazla gibi göründü konuşulan rakamlar. Ama tabii ki resmi ve nihai rakamları öğrendikten sonra çok daha net bir yorum yapabiliriz. Ama Ake'nin mantık çerçevesinde bir transfer olduğunu inanıyorum. Bir dinleyicimiz bir mecrayı, Yaşar Bey mecrayı eleştirmiş. Selam yollayalım Yaşar Bey'e direkt. Bunu bu şekilde lanse etmemiş olayım. John Duran hakkında sorularınız var. Tabii ki bunu 18.45 civarlarına doğru aslında konuşacağız Galatasaray tarafını. Galatasaray'da çok önemli iki tane konuğumuz olacak. Ali Naci Küçük ve Hakan Erol bizlerle beraber olacak. Bunu da söylemiş olalım. Çok kısa bir reklama gidiyorum. Ki bu dinleyicimiz de kimmiş ismini göremiyorum ama şu Murat Bey diye görüyorum. Murat Bey'in tabii ki sorularını cevaplayacağız ama Galatasaray bölümünde alayım. Konu çok dağılmasın. Beşiktaş tarafıyla başladık. Şimdi kısa bir reklam, ardından Fenerbahçe'yle devam edeceğiz.
2: Can Genç'le haber masası devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Can Genç'le haber masası devam ediyor.

Evet, kaldığımız yerden devam edebiliriz tabii ki. Fenerbahçe tarafını konuşacağız. İrfan 25 biraz sonra tabii ki müsaitliği varsa bizlere bağlanacak. Kendisiyle de konuştuk zaten gün içinde, ancak şu an çok küçük bir iş olduğunu

yazdı. Eğer müsaitliği yaratabilirse kendisini de tabii ki Fenerbahçe bölümünde konuk etmek istiyoruz ki aslında Ake'yi konuşuyorduk, son dakika gelişmesi olarak vermiştik. Yani Ake'nin neler katabileceğine dair esasında İsmail Kartal oyununda biraz daha pasa dayalı bir oyun anlayışı ve savunmadan topu arkadan kurmayla bir oyun anlayışı olursa ki olacağını düşünüyorum Ederson gibi.

atletik ileri hattına sahip takımlara karşı Fenerbahçe çok önde kurulursa, o zaman savunma arkasına atılan toplarda birazcık problem yaşanan bir tandem olabilir. Ama onun dışında topa hükmedilen oyunlarda mutlaka Ake'nin katkısı çok olacaktır ki belki o tarz rakiplere karşı daha farklı bir alternatif Jaden'la İsmail Hoca tercihini o yandan kullanabilir. Tabii ki bunların hepsini göreceğiz. Jaden'ın durumunu da göreceğiz. Çünkü birçok haber yazılıyor Jaden Osterwolde'nin gitmesiyle alakalı. Ama yani benim gördüğüm kadarıyla bence o iş bu sene olmayacak gibi hissediyorum. Ama tabii ki transfer bir anlık bir iş. Bir anda bambaşka bir şey de çıkabilir karşımıza. Onu da söyleyelim. Yani mesela Fenerbahçe tarafını konuşurken ister istemez biraz daha Archie Brown'dan da konuşmak isterim. Yani şu anda okuduğumuz bütün haberlerde kampın yıldız olduğu yazıyor ve laktak testlerinde de en iyi test sonuçlarına sahip oyuncu oldu haberlerini okuyoruz. O yüzden de belli başlı şekilde bu şekilde pozitif anlamda da mesela Fenerbahçe taraftarı belki de şaşırmıştır bu duruma diye söyleyebilirim. Yani bunu geçen sene Trabzonspor'da Folcarelli için de söylemiştik. Yani kamp döneminde çok çok iyi gözüken bir oyuncuydu ki hiç kimse zaten Folcarelli'nin Trabzonspor'da bu kadar iyi bir oynayacağını bu sezon nezdinde konuşuyorum. Beklemiyordu ve bir anda oyuncu da gerçekten şahane bir sezon yaşadı Trabzonspor'la. O yüzden de bu kamplar buradaki belli başlı oyuncu performanslarının durumları çok çok belirleyici olabiliyor. Her takım için bunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe tarafını konuştuğumuz bir kısımdayız. Şöyle bakıyorum. Hüseyin Mecit Bey bir kez daha iyi yayınlar dilemiş. Hakan Bey yazmış. Hakan Bey Greenwood olacak mı diye bir mesaj yazmış. Şimdi tabii ki son okuduğumuz haberlere göre bir kere Roma'nın bir atak yaptığı konuşuluyor. Yani bonservis anlamında Roma'nın Fenerbahçe'nin daha üstüne çıktığı haberlerini okuyoruz. Ki aynı zamanda Atletico Madrid'de oyuncu için devreye giren ekiplerden bir tanesi oldu. Ki göreceğiz yani Greenwood transferi bence bugün yarın sonuçlanacak bir hamle olmayacak gibi geliyor bana. En azından Roma adına da Atletico Madrid adına da Fenerbahçe adına da ki biraz Lookman meblağlarına benzer bir transfer olduğunu söyleyelim. Yani sonuçta Atletico Madrid sol kenarda çok net verim aldığı Lookman'la oynuyor. Aynı zamanda Baena da var. Ki aslında Greenwood sağ kenar oyuncusu ama orada aynı zamanda Giuliano Simeone de var. Ve Marcos Llorente de var Atletico Madrid'de. O yüzden Atletico Madrid'in Greenwood'u aldığı senaryoda nasıl kullanacağını ben çok merak ediyorum. Belki 4-4-2'de bir yardımcı santrafor rolünde kullanabilir Atletico Madrid eğer alır ise. Roma tarafında ama gerçekten hedef oyuncu olacaktır eğer Roma'ya transfer olursa oyuncu. Yani orada da tabii ki bizim kulüplerimizin yani Türk kulüplerinin verdiği yıllık maaş daha da iyi oluyor bu kulüplere göre. O yüzden de oyuncu tarafının tabii ki yüksek maaştan yana burada belki de tercih hakkını kullanacağını da düşünen taraftayım. Yani bunu göreceğiz. Ama muhtemelen bu iş kim alacaksa 40 milyon euro bantlarına bu iş bitecek gibi düşünüyorum. 55'lerden 45'lere inildiğini okuyoruz. Yani bu iş 40'a biter gibi yorumluyorum. Ama tabii ki göreceğiz. Yani bugünden yarına bir hamle olacak mı? Bugünden yarına bir durum görecek miyiz Greenwood'da? O da soru işareti ki gün içinde birçok kişiyle de konuştum. Birçok kişiyle de istişare de ettik. Girassi isimli ve Richarlison isimleri bugün ortaya çıkmaya başladı. Yani hatta Emre Eren'in de işaret ettiği Vlahovic ismi de Fenerbahçe'ye aslında yazılmaya başladı. Yani Fenerbahçe tarafının Vedat gibi bir oyuncusu varken bence birazcık daha farklı bir profile gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu ne demek? Biraz daha bence atletik kabiliyeti yüksek ve dar alanda adam eksiltip kale önünde bir becerikli bir oyuncuya gitmesi gerektiği tarafındayım santrafor olarak. Yani Girassi'nin ben doğru profil olduğunu düşünmüyorum Fenerbahçe adına. Yani biraz aslında şöyle düşünebiliriz oyuncuyu, belki bilmeyenler vardır. Biraz Onuachu'ya benzeyen bir oyuncu olduğunu söyleyelim ama Onuachu bence bana sorarsanız çok daha farklı bir fizik yapısına sahip olduğu için belli başlı avantajları var. Ben burada güç noktasında benzettim Girassi'yi Onuachu'ya. Ama Girassi'nin bir tık hantal bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Ve hantal bir oyuncu ister istemez yani o pres şiddetini ve taraftarı ateşleyici konumda Fenerbahçe taraftarını çok da mutlu edecek bir isim olduğunu da düşünmüyorum Girassi'nin. Yani o bölümde mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin

0: Santrafor'u Balogun'u izledik Dünya Kupası'nda şu ana kadar. Yani gerçi son maç kırmızı kart görmüştü ama gerçekten mesela hani gol noktasında da çok başarılı bir oyuncu. Atletik kapasitesi yüksek bir oyuncu. Yani bir tık daha bu tarz bir profile gidilebilirse Fenerbahçe adına bence çok daha başarılı bir hamle olacaktır diye düşünüyorum. Yani Vedat Muriç tabii ki çok özel bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Yani sonuç olarak yani hem pres şiddetini iyi ayarlayan, hem sırtı dönük oynayabilen ve aynı zamanda servisleriyle de becerikli bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz tabii ki. Hepimizin tanıdığı bir oyuncu Vedat Muriç. Burada Vedat Muriç'i uzun uzun yorumlamamıza da çok da gerek olduğunu düşünmüyorum. Bir dinleyicimiz esprili bir şekilde yok gerçekmiş. Taylan Antalyalı'nın Galatasaray ile sözleşmesi daha yeni bitmiş diye bir mesaj göndermiş. Hakikaten mi ya? Bak, ben bunu atlamışım. İlginç bir yorum gelmiş bir dinleyicimizden. Selam olsun bu dinleyicimize. Şöyle bakıyorum. Abi Vedat ikinci forvetimiz diyorlar. 30 milyon veriyorlar. Neden enerjilerini birinci forvet için kullanmıyorlar ve o da sakatlandı. Yine forvetsiz kaldın diye. Yani tabii ki ya futbolun içinde bu da var ama Fenerbahçe'nin yaşadığı durum çok büyük bir şanssızlık olduğunu söyleyelim. Yani sonuç olarak yani net bir santrafora gidildi ve oyuncu neredeyse birinci veya ikinci idmanda bir sakatlık geçirdi ve yaklaşık bir ay olmaması bekleniyor. Yani tabii ki Gornik-Zarbije eşleşmesinde şu anda hali hazırda olan Fenerbahçe kadrosunun gayet yeterli olduğunu ben düşünen taraftayım ama mutlaka mutlaka bazı hamleler olması gerektiğini düşünüyorum. Yani Fenerbahçe tarafında çok fazla gönderilmesi gereken oyuncu var ki bugün birçok oyuncunun aslında kamp kadrosunda olduğu açıklandı. Yani birkaç tane ismin kampa dahi götürülmeyeceği konuşuluyordu. İşte Mimovic'lerin, Musabaların, Omar Fayed'lerin içinde olduğu o uzun listenin olmayacağı konuşuluyordu. Ancak bu durum Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yalanlandı ve kamp oldukça kalabalık bir şekilde, yani milli takımlarda oynayan oyuncular haricinde oldukça kalabalık bir şekilde Avusturya kampında olacağını söyleyelim Fenerbahçe tarafının. Ki şöyle bakalım, Fenerbahçe tekrardan John Duran'a yönelir mi? İsmail Kartal ile bir ivme yakalayabilir mi şeklinde. Yani şöyle söyleyeyim, John Duran ister istemez, yani sizin hedef santraforunuz ise, bir numaralı adayınız ise, çok riskli bir hamle. Sonuç olarak mental olarak problemli bir isimden bahsediyoruz. Ama sizin ana planınızda bir net bir santraforunuz varsa o zaman yani şu anda konuşulan rakamlar 4 milyon euro maaş ve ücretsiz kiralık gibi rakamlar konuşuluyor Galatasaray adına. Galatasaray bölümünde bunu zaten tartışacağız Ali Naci Küçük'le ve Hakan Erol'la ama yani yine de şunu söyleyelim. Yani John Duran işi birazcık hani ya tutarsa işi gibi, birazcık aslında ufak bir kumar işi gibi olduğu için de bence yani sonuç olarak birinci santrafor olarak düşünülen bir ortamda John Duran'ın transfer edilmesinin çok büyük risk olduğunu düşünüyorum. Yani oyuncunun tabii ki mental problemleriyle alakalı bir durum bu ve bununla ilgili zaten yani yaklaşık 22 yaşında olsa gerek John Duran şu ana kadar 7-8 farklı kulüpte oynadı ve yani ben 22 yaşında bir oyuncunun bu kadar gezdiğini hatırlamıyorum. Yani bu bile bence bazı şeyleri gösteriyor. Ha tabii ki belki başarılı olur mu? Olabilir çünkü inanılmaz bir yetenekten bahsediyoruz. Yani Aston Villa'da ben ilk izlemeye başlamıştım doğrusunu söylemek gerekirse. Yani Oli Watkins'in yerine oyuna girerdi. Gerçekten yani inanılmaz bir etki yaratırdı. Hatta Aston Villa'nın hafta içi maçlarında daha çok tabii ki yoğun fikstür olduğu dilimlerde John Duran ilk 11 oynardı. Hafta sonu maçlarında Oli Watkins ilk 11 oynardı. Yani öyle bir oyuncuydu. Yani tabii ki potansiyel ve yetenek olarak yani çok net bir şekilde Türkiye Ligi'ndeki çok başarılı santraforlardan bir tanesi olarak anılabilecek bir oyuncu. Ama ana planda güvenebilir misiniz sorusunun cevabı zaten belli başlı şeyleri John Duran için açıklıyor. Fenerbahçe tarafıyla alakalı da ben böyle bir tasarruf olacağını düşünmüyorum diyeyim. Yani doğrusunu söylemek gerekirse. Ama yine de işte yani tabii ki olur olmaz onu bilemem. Yani böyle bir haber de okumadım bu arada ama işte Dünya Kupası'nda Amerika forması giyen Balogun'u bayağı ben uygun oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki bu benim futbol görüşüm. Bu benden çok çok daha iyi bilen profesyoneller zaten her takımı yönetiyor. O yüzden de en iyisini onlar bilirler diye söylemiş olayım. Tabii ki Fenerbahçe tarafında konuşmaya da devam edebiliriz. Yani şöyle bakılınca birçok ismin aslında gitmesi gelmesi işleri çok fazla konuşuluyor ki yani Livakovic, Diego Carlos, Becao, Omar Fayet, Semedo, Mimovic, Amrabat, Nene gibi isimlerden belki çıkılabilir gibi yorumluyorum. Özellikle Nene tarafından bir bonservis beklentisi var Fenerbahçe tarafının, özellikle bir 20 milyon civarlarında bir beklentisi olduğunu vurgulayalım. Semedo eğer değerini bulursa gitmesi konuşuluyor, yıllık maaşının fazla olmasından kaynaklı. Onun haricinde Becao belki denenecek, işte antrenmanda, kampta Becao'nun durumuna bir bakılacak diye konuşulan haberleri okuyoruz. Ama ben günün sonunda Ake transferinin de olmasıyla beraber olası Osterwolde'nin de kaldığı denklemde Becao ile yolların ayrılacağını düşünüyorum. Ki bugün Sidiki Şerif'e de bir ilgi olduğunu gördüm Hamburg tarafında. Yani Hamburg kulübünün de satın alma opsiyonlu bir kiralık teklifi ile Fenerbahçe'nin kapısını çaldığını biliyoruz. Bunları da tabii ki daha net bir şekilde bir nihai veyahut da daha resmi bir haber olduğu vakitlerde de sizlere tabii ki Radyo Gol mikrofonlarında doğrudan tabii ki sizlere haber vereceğiz bu konu hakkında diyelim. Fenerbahçe konunun kısmını birazcık aslında ben kendim yorumladım dinleyici mesajlarımızla beraber ki sorularınız varsa 0212-273-10-10'dan seve seve yanıtlarız. Fenerbahçe ile alakalı sorularınızı alalım. Çünkü biraz sonra zaten Galatasaray kısmına geçeceğiz. İlk kısımda Beşiktaş'ı ele aldık. İkinci kısımda Fenerbahçe ile devam etmeyi tercih ettik. Şimdi esasında bir Ali Naci Küçük'e bağlanacağız. Tabii ki reklamımızdan aramızdan sonra Ali Naci Küçük'le bir bağlantı yapacağız. Hakan Erol'la aslında ideal Galatasaray nasıl olmalıyı konuşacağız. Bu transferdeki acele etmeme tutumunu Ali Naci Küçük'le ve bu tutumun nelere yol açabileceğini veyahut da akıllı bir strateji midir diye bunların detaylarını konuşacağız. Tabii ki iki değerli Galatasaray yorumculuğumuzla beraber onu da söylemiş olalım. Tabii ki programın son bölümüne doğru Aytekin Akay ile beraberdi. Trabzonspor'u ele alacağız. Onana transferi tekrardan gerçekleştirildi. Geçen sezon oyuncu kiralık olarak Trabzonspor forması giyiyordu. Bu sezonda kiralık olarak oyuncu Trabzonspor forması giyecek. 2 milyon euro imza parası ve 3,5 milyon euro maaş olarak açıklandı. Onana'nın transferi, bunu da söyleyelim, kiralık bir anlaşma olduğunu ve bir yıllık bir anlaşma olduğunu da bir kez daha altını çizelim ki Ake haberinde zaten sizlere son dakika olarak geçmiştik. Ake'de gelecek sezon Fenerbahçe forması giyecek. Fenerbahçe yöneticisi Cihan Bey'in, Cihan Kamer'in açıklaması doğrultusunda Ake ile anlaşıldığı da doğrulandı ve Richarlison haberlerini görüyoruz Fenerbahçe'de ki Ziya Bey'in aslında bir mesajı var. Fenerbahçe'nin çok ciddi bir borcu var. Bu borcu belli bir, daha yüksek bir borca nasıl ulaştırabilirlerse onun için çalışıyorlar gibi bir mesajı var. Yani her kulübün çok ciddi borçları var. Yani finansal konularda çok daha uzman insanlar bu konuları çok daha iyi değerlendirirler. Ama yani benim başta zaten bir futbol sever olarak pek anlamadığım konu, yani bu oyuncu maaşları çok mantıklı seviyelerde olduğunu düşünmüyorum ben. Yani bunu Galatasaray ve Fenerbahçe nezdinde söyleyebiliriz. İki kulübün de verdiği, hatta kimi zaman Beşiktaş'ın da diye katalım. Trabzonspor biraz daha bence normal bir seviyede ilerliyor oyuncu maaşları konusunda. Yani kulüplerimizin hakikaten çok çok çok yüksek paralar verdiği ortada ve bu durum biraz da sıkıntılı bir duruma yol açıyor. Yani siz yeni bir oyuncu transfer ettiğiniz vakitte oyuncuların maaş tablosu ortada olduğu için ister istemez kapı çok daha yüksekten açılıyor. Yani oyuncuya verdiğiniz yüksek meblağlar diğer oyuncuların da o meblağı almasına, yani o kadar bile olmasa da kademeli bir artışa yol açıyor ve bu durumda tabii ki kulüpleri finansal olarak ister istemez zorluyor. Bunu da söyleyelim. Onu açıyor alamazlar mı diye bir mesaj gelmiş bir dinleyicimizden. Hüseyin Bey. Yani onu açı konusunda ben Trabzonspor'un satsa dahi ülke içinde bir takıma satmaya sıcak olacağını düşünmüyorum. Doğrudan rakibine hedef oyuncunu vermek, hele hele geçtiğimiz sezonu Uğurcan Çakır konusu da varken, olacağını düşünmeyen taraftayım. Ama tabii ki futbol bu. Bunu kestiremeyiz yani, ama muhtemelen olmaz diye düşünüyorum. Şöyle bakıyorum. Daha dün birçok takımın çeşitli ürünler sattığını, gelir elde etmeye çalıştığını, forma sattığını görüyorduk. Ne oldu da bu milyon eurolar havalarda uçuşabiliyor böyle demiş. Vallahi benim de pek anladığım, aklımın erdiği bir durum değil. O yüzden yani siz de bu şekilde düşünüyorsunuz, hani aynı şekilde düşündüğümüzü söylemiş olayım. Yani ben de pek akıl sıra erdiremiyorum onu da. Bir kez daha vurgulamış olayım. Evet, çok kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Galatasaray tarafıyla devam edeceğiz.
1: Can Genç'le Haber Masası devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.
0: Evet, Haber Masası kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe kısımlarını konuşmuştuk. Tabii ki Galatasaray kısmını konuşmak adına da Ali Naci Küçük bizimle beraber. Abi hoş geldin.
2: Teşekkürler, hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok çok teşekkür ederiz bizi kırmadığın ve bağlandığın için Ali Naci abi. Tabii ki şu anda Galatasaray taraftarı merak ediyor. Transfer konusunu soruyor şu anda chat. Hakikaten Galatasaray'da transferde bir gelişme var mı şeklinde mesajları bizlere atıyor. Ki şöyle de bir durum var abi. Bugün tabii Onana ve Ake açıklandığı için Galatasaray taraftarı da transfer bekliyor. Ki esasında belki de biraz daha geç hamleler olacağını okuyorum sağda solda abi, ama tabii ki en doğru bilgiyi senden alırız abi. Lütfen senden alabilir miyiz, bir gelişme var mı abi transferle ilgili?
2: Evet, Galatasaraylılar'da muhtemelen önümüzdeki hafta John Duran transferiyle en azından bir mevkiyi kapatmış ve halletmiş olacak. İster istemez tabii ki kulüpler federasyonun devretmesi sonrasında 10 artı 4 kuralına göre bir projeksiyon hazırlıyorlar ve şu anda Galatasaray'ın mevcut olarak yeni sezonda kadrosunda düşündüğü 8 yabancı artı 1'de de Renato Naga yer alıyor. Bu da demek oluyor ki Galatasaray 2 artı 3, yani 23 yaş altı 3 oyuncu, 2 de direkt olarak herhangi bir kritere bağlı olmadan yabancı futbolcu takviyesi yapacak. Bu noktada çok değerli görüyor John Duran hamlesini Galatasaray kulübü, cephesi, teknik heyeti de. Çünkü John Duran hem 23 yaş altı kategorisine giriyor, hem potansiyelli bir santrfor, aynı zamanda maliyeti uygun. Nitekim de Galatasaray oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardı ve şu anda da Al Nassr kulübüyle satın alma opsiyonunu kiralık formülü üzerine Galatasaray görüşmelerini sürdürüyor. Muhtemelen önümüzdeki hafta netleşmesini bekliyoruz ve olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz açıkçası John Duran transferi. Galatasaray'da zaten 7 Temmuz'da Kemerburgaz'da futbolcular etap etap sağlık kontrollerine tabi tutulacaklar. Daha sonrasında da öncelikli olarak İstanbul'da çalışmalara başlayacak. Çok olağanüstü bir gelişme olmazsa John Duran'ın İstanbul'daki yeni sezon çalışmalarına katılmasını bekliyoruz. Zaten Okan Buruk sezon bittiğinde Galatasaray yönetiminden olmazsa olmaz takviye talep ettiği 3 oyuncu var. Bunlar 10 numara pozisyonu, yani forvet arkası, bağlantı oyuncusu istiyor. Bir 8 numara, 6-8 numara istiyor Okan Hoca. Bir de yedek golcü takviyesini mutlaka ve mutlaka olarak belirtmişti. Onu John Duran'la halletmiş olacak Galatasaray.
0: Peki Icardi kısmında soralım, oraya bağlantılı olduğu için. Yani John Duran olursa Icardi olmayacak diye mi anlamalıyız, yoksa nasıl anlamalıyız abi?
2: Hayır, Icardi'den bağımsız John Duran transfer sürecini yürüttü Galatasaray. Yani Icardi kalsa da gitse de zaten Galatasaray John Duran'ı kiralık olarak kadrosuna katacaktı. Ve yani Icardi kalıyorum dese de bu saatten sonra biraz zor, ama aradan geçen yaklaşık olarak 45 gün var. Halen Icardi Galatasaray'ın teklifine olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapmadı. Bu saatten sonra açıkçası biraz birliktelik zor gibi gözüküyor. Ama Icardi dahi Galatasaray John Duran'ı alacaktı. Çünkü yıpratıcı bir sezon geçirdi Galatasaray. Şampiyonlar Ligi, lig, kupa serüveni derken.
0: Doğru.
2: Üç kulvarda Osimhen'in yokluğunda Galatasaray açıkçası üretmekte, gol bulmakta, o baskıyı ön alanda yapmakta çok zorlandı. Icardi bunu tamamlayamadı.

0: oynamadı. O yüzden Osimhen'in yokluğunda özellikle Okan Buruk John Duran'ın bu görevi yapabileceğini düşünüyor ki gerçekten de John Duran evet belki sağ dışında problemler yaşayan bir oyuncu, mental olarak hep çok güçlü, çok sağlıklı kalamayan bir oyuncu ama geçmiş hatalarından ders çıkaran bir profil çizdi. Galatasaray kulübüyle yaptığı görüşmelerde yaklaşık olarak 6 aydır sarı kırmızı takıma gelmek isteyen genç bir potansiyelli futbolcudan bahsediyoruz.
1: Doğru.
0: O yüzden hani John Duran'ın gelmesi Icardi'ye veda edildiği anlamına gelmiyor ama zaten o vedanın da yavaş yavaş zamanı geldiğini belirtmek gerekiyor.
1: Peki şunu sormak istiyorum abi. Şimdi tabii ki 10 numara mevkisinin altını çizdiğin için bunu sormak istiyorum. Bruno Fernandes olasılıklı bir transfer midir Galatasaray adına? Bunu öncelikle sormak isterim. Ve aynı zamanda Noah Lang için bir girişim olacak mı? Bunu da merak ediyorum abi.
0: Ya şu Noah Lang'la başlayayım. Ya benim ağzımdan, benim kalemimden çıkmış gibi sosyal medyada birçok Galatasaray hesabında işte Barış Alper giderse Galatasaray Noah Lang kalacak vesaire gibi haberler dolaşıyor. Bu haber bir kere %100 benim haberim değil.
1: Tamam.
0: Kesinlikle. Çünkü Galatasaray'ın Barış Alper'i satmak gibi bir düşüncesi ve projeksiyonu yok açık bir şekilde. Yani çünkü mevcut 10+4 kuralında da Barış Alper ister istemez çok daha kıymetli, çok daha önemli hale geldi.
1: Şüphesiz.
0: Galatasaray kulübü için. Bu yüzden herhangi bir şekilde Barış'la alakalı bir ayrılık durumu söz konusu değil. Önce bunu belirteyim. Bunun dışında Bruno Fernandes Galatasaray kulübünde birçok kişinin hayali olarak niteleyebileceğimiz bir oyuncu. Evet, Galatasaray girişimlerde bulundu. Mensuren kümle görüştü. Oyuncunun temsilcisiyle görüştü ama Dünya Kupası sonrası için her iki taraf, yani hem kulübü hem de Bruno Fernandes, Dünya Kupası sonrası görüşüp detayları konuşmak istedi ama ilk girişimlerde Bruno Fernandes İngiltere'de Manchester United kulübünde 12 milyon pound garanti ücret buluyor ve Galatasaray'dan yapılan ilk temaslarda 20 milyon euroluk bir yıllık ücret talep etmişti. Bu rakam biraz Galatasaray'ın istediği ayırdığı bütçenin üstünde açıkçası.
1: Bonservis olarak ne kadar beklentileri var abi?
0: 50 milyon euro istedi Manchester United. Orada da Galatasaray'ın açıkçası hayal kurarken hedeflediği bonservis rakamının üstünde bir rakam. Buraları işte Galatasaray zaten hem Sayın Başkan Dursun Özbek hem Sayın Abdullah Kavukçu acele etmek istemiyor ve doğru rakamlara doğru oyuncuları kapmak istiyor. Yoksa bugün parayı bassa Galatasaray oyuncu indirir ama maliyeti şu an yüksek olduktan sonra açıkçası o ister istemez kulübe de zarar veriyor. Takım içindeki dengeye de zarar veriyor. O yüzden Galatasaray mesela Lucas muhteşem bir transfer örneği. İki ay görüştü Lucas Torreira ile Galatasaray Arsenal kulübüyle.
1: Doğru.
0: 15'e başlayan pazarlığı 6 milyon euroya finalize etti. O yüzden işte Can Uzun da o bölgenin adaylarından bir tanesi. Bruno Fernandes o bölgenin adaylarından bir tanesi. Premier Lig'de Galatasaray'ın özellikle 8 numara pozisyonu için istediği 2 hatta 3 farklı oyuncu var.
1: Tam onu soracaktım. Onları da almış olalım abi senden tabii ki.
0: Evet, 2-3 farklı oyuncu var. Bir tanesinin ismi çıktı. İlgi yazısı gönderilmişti. Burnley'de oynayan futbolcu.
1: Ugo Chukwu abi galiba. Ugo Chukwu.
0: Aynen. Aynen, onun için bir ilgi yazısı yolladı Galatasaray. O bölgede 2-3 alternatif var Galatasaray'ın. Bekleyip görelim.
1: Son olarak şunu da sorayım abi. Çok kısa tabii ki teşekkürümüzü ederiz ondan sonra tabii ki Ali Naci abi ama bu transferin olması demek Lemina'nın ayrılacak olması mı demektir? Veyahut da Lemina'nın artık alternatif veyahut da rotasyon oyuncusu olacağını mı anlamalıyız?
0: Yani plan o yönde. Lemina'nın ayrılması ya da kalmasıyla alakalı biraz erken bunu konuşmak için. Bir hafta 10 günlük daha zamana ihtiyacı var. Galatasaray kadro niteliği olarak daha üst seviyeye çıkmayı düşünüyor ama mevcut mali şartlar, kontrat şartları buna izin verir mi? Acaba o rakamlara ya da bir üstüne Lemina'dan daha iyisini, daha gencini çekebilir miyiz diye bir görüşme trafiği var. Aslında Lemina'nın kontratı da hazır. Kontratı da yollandı oyuncuya. 3,5 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme gönderilmişti ama 10+4 kuralında federasyon ısrarcı davranınca Galatasaray biraz orada şu anda deyim yerindeyse top çeviriyor. Zaman kazanmaya çalışıyor. Eğer ki daha uygun rakamlara bulabilirse daha nitelikli bir oyuncu, o zaman oraya gider. Lemine'ye kontrat yapmaz ama tabii ki Lemine'ye şimdi bonservis vermeyeceksiniz, imza parası vermeyeceksiniz. Bu sebeple de hani Lemina'nın da kalma olasılığı hala mevcut. Ağırlıklı olarak Okan Hoca Lemina'yı şu sebeple kalsın raporu verdi. İşte hem orta sahada, hem stoperde, hem bek pozisyonunda Lemina'yı rotasyonda joker oyuncu olarak kullanabileceğini dile getirdi. Galatasaray yönetimine. Şimdi o bölgede Galatasaray arayış içinde, bazı futbolcularla görüşme, maliyetleri, bonservis rakamları, bunlar üzerine çalışılıyor. Oradan çıkacak sonuca göre de bir hafta 10 günlük dilimde, eğer ki Galatasaray maliyet olarak ve nitelik olarak daha iyi bir oyuncu bulamazsa, o zaman Lemina'yla 2 yıllık sözleşme imzalayacak.
1: Abi tabii ki son soru demiştim ama aklıma bir soru geldi. Çok içimde kalmasını istemiyorum. O yüzden de sormak istiyorum. Abi çok kısa. Davinson Sanchez Como ilişkisiyle alakalı bir durum var mı? Orada eğer bir ayrılık olacaksa nasıl bir, yani herhangi bir stoper adayı konuşuldu mu diye sorarak aslında son sorumu yöneltmiş olayım abi.
0: Davinson konusunda da Galatasaray aynı Manchester United gibi top satıcı rolünde, deyim yerindeyse Dünya Kupası sonrasında net bir değerleme yapmak istiyor ama ilk girişimlerde, yani turnuva başlamadan önce Galatasaray'ın aracılarla, yani menajer üzerinden gelen teklife yanıtı 30 milyon euro olmuştu. Davinson Sanchez için Galatasaray bu rakamı istiyor. Komodo Şampiyonlar Ligi'nde katılma başarısı gösterdi ve gerçekten Davinson'da çok iyi bir turnuva geçiriyor. Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergiliyor. Muhtemelen turnuvadan sonra gelecek rakama göre Galatasaray orada kararını verecek. Yoksa Davinson Sanchez'de daha yeni kontrat uzattı ve Galatasaray performansından memnun. Dediğim gibi eğer 30 rakamlarına gelirse teklif, işte o zaman bir değişim söz konusu olur. O bölgede de Van Dijk'ı çok düşündü Galatasaray. Hatta ilk görüşmeleri de yapmıştı turnuva öncesinde Van Dijk'la. Hani transfer şartlarını öğrenmek, maliyet kalemini çıkarmak için. Davinson giderse konuşacağımız isimlerden bir tanesi Van Dijk olur.
1: Peki. Ali Naci abi çok çok teşekkür ederim bir kez daha. Kırmadın bizi, geldin.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
1: Çok teşekkürler abi. Ali Naci Küçük bizlerle beraberdi. Galatasaray konuşmaya devam edeceğiz bu arada. Yani yaklaşık şöyle de biraz daha mesajlara da bakmak istiyorum. Hakan Erol'la devam edeceğiz Galatasaray tarafında. Ali Naci Küçük'ten aslında çok detaylı ve çok aslında net bilgiler aldık. Yani birazcık şu anda Galatasaray'ı kafamızda şematize edebiliyoruz. Yani şöyle, tabii ki Dünya Kupası olmasından da kaynaklı olarak ve Galatasaray'ın sezonu geç açmasından da kaynaklı olarak transferde çok fazla acele etmediğini görüyoruz ki bunun finansal olarak ileride daha iyi olacağını zaten Ali Naci Küçük söyledi. Yani belli başlı transferleri Galatasaray şu anda yapsa daha pahalıya yapacağını ifade etti. O yüzden de birazcık daha beklemenin beklendiğini ifade etti Ali Naci Küçük. John Duran tarafıyla alakalı artık iş bittiğe yakın olduğunu, tabii ki transferde son dakika bir pürüz olabilir. Her zaman transferler %100 imzalanmadan gerçekleşti demek yanlıştır ama Ali Naci abi de yani eğer çok çok büyük bir sıkıntı olmadığı koşulda John Duran'ın Galatasaray'la anlaştığını bizlere vurguladı. Ki göreceğiz. Yani benim de yorumum şu şekilde olmuştu ki bir dinleyicimiz vardı, hatta o dinleyicimizi de kırmayalım. Onun sorusunu bir kez daha öne çıkarmak istiyorum. Şöyle bakacağım, o dinleyicimizin John Duran'la alakalı sorusu vardı. Dinleyicimizin ismini göremiyorum ama Murat Bey yazmıştı. John Duran Galatasaray işini zaten aslında dolaylı yoldan Ali Naci abiye sormuş olduk. Sizin de sorunuzu yanıtlamış olduk. Şöyle bakıyorum, Halil Dervişoğlu ile birlikte bir Ahmet Spor'la bir anlaşmalı bir durum varmış. Ondan bahsetmiş. Tam bilmediğim bir konu olduğu için çok net bir yorum yapmayayım. Fenerbahçe tekrardan John Duran'a yönelir mi diye sormuştunuz zaten. O soruyu yanıtlamıştık. Yani ben hiç zannetmiyorum. Yani artık herhalde Galatasaray'da olur ki. Yani bence şöyle de yorumlamak isterim. Yani John Duran'ın birinci plan oyuncusu rolünde olması bence her takım için çok büyük bir risk. Ama birinci plan oyuncusu değil ama ikinci, yani bench oyuncusu veyahut da işte yabancı bir tabir kullanacağım ama süper yedek değil, süper sub diyelim, süper yedek diyelim, yani süper yedek rolünde maç başı mesela 30 dakika oynayan, zaman zaman Osimhen'in dinlendiği denklemde esasında belli başlı özellikleri benzeyen bir oyuncu olmasından da kaynaklı olarak sahaya sürmek bence mantıklı bir ikinci adam transferi olarak yorumlayabileceğim birisi. Tabii ki mental faktörleri bu şekilde olan bir oyuncu olmasaydı bu meblağları dahi konuşamazdık. Zaten bizim ligimizde de bu yaşta belki de gelmezdi diye yorumluyorum. Hani tabii ki gelirdi belli bir noktada ama bu yaşta biraz zor olurdu diye yorumluyorum. Şöyle bakıyorum. Eyüp Bey yazmış. Can merhaba, güzel insan, hoş geldin diye teşekkür ederim güzel sözlerinizden dolayı. Dünya Kupası'nda nice genç potansiyelleri kaparken Avrupalılar, bizim Galatasaray yönetimi birazcık yavaş kaldı demiş dinleyicimiz. Sorunlu ve problemli Duran'ı gündeme aldı. Galatasaray transferde maalesef hiç mantıklı işler yapmıyor bu sezon nezdinde demiş ve yapamayacak gibi de geliyor bana demiş. Yani tabii ki ya şöyle söyleyelim, göreceğiz yani uzun vadede ne olur ne biter göreceğiz ama ben belli takımları anlayabiliyorum. Özellikle Galatasaray tarafında sezonun çok geç açılacak olması ki Avrupa'da öneleme olmamasından da kaynaklı olarak, yani belli başlı bekleme sürecinin çok da mantıksız olduğunu düşünmüyorum. Diğer takımların bir tık daha bence acele etmesi lazım ama Galatasaray'ın bence elinde böyle bir artı, yani böyle bir kozu var. Ben göreceğiz diyelim, bakalım neler olacak neler bitecek, hepsini değerlendireceğiz tabii ki Radyo Gol mikrofonlarında diyelim. Kısa bir araya gidiyorum, aranın ardından beraberiz.
2: Can Genç'le Haber Masası devam edecek. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.

0: Evet, haber masası kaldığı yerden devam ediyor. Tabii ki Galatasaray'ı konuşmaya devam ediyorduk. Halil Naci Küçük'ten çok değerli bilgiler aldık. Şimdi de tabii ki Radyo Gol yorumcularımızdan, özellikle Galatasaray maç sonu yorumcumuz sezon içinde Hakan Erol bizlere eşlik edecek. Hakan, hoş geldin.
1: Hoş buldum Can. Herkese iyi akşamlar. Özledik vallahi biz de.
0: Hakikaten öyle. Futbolu Dünya Kupası'nda tabii yaşıyoruz, izliyoruz, keyifliyiz ama ligimizi de özledik değil mi abi?
1: Evet evet, tabii ki. Yani maç sonlarından sonra bu sıcak İstanbul yaz gününde güzel bir 15-20 dakikalık mola yaşayacağız sanırım.
0: Evet ya, birazcık tabii ki Galatasaray'a şöyle enine boyuna konuşmak istiyorum. Çünkü yani taraftar aslında Eyüp Bey'in mesajını sana ileteceğim. Eyüp Bey'in kastettiği şey, yani transferde biraz gecikildiği ve yani şu anda mantıklı işlerin yapılmadığını, Dünya Kupası'nda birçok yetenek var, bu yeteneklere gidilmediğini ve yapamayacaklar gibi duruyor bu sezon nezdinde bir mesajı var aslında Eyüp Bey'in. Nasıl yorumlarsın Galatasaray transfer verdi. Sence birazcık daha acele etmeli mi?
1: Can, yani şöyle Türkiye Ligi'ndeki diğer büyük takımlara baktığımızda sezonu en geç açacak takım Galatasaray. Hı hı. Yani Fenerbahçe erken açacak eleme oynayacağı için. Trabzonspor, Beşiktaş, keza Başakşehir. Galatasaray'ın şampiyonluktaki rakiplerinin sezonu erken açacak olması onları aslında daha hızlı transfer yapmaya teşvik etmesi gerekiyor. Yani ben Galatasaray'ı zaten bunu tahmin ediyordum. Özellikle Dünya Kupası gibi bir süreç, yani bir aylık bir turnuvanın olması, birçok oyuncunun da Dünya Kupası sonrasında görüşme yapmak istemesi. Çünkü yani konuşmak belki de kolay bizler için ama birçok oyuncu takımıyla olan turnuvaya, turnuvaya devam eden takımlar ve yıldız büyük oyuncular takımlarla, milli takımlarla odaklanmak istiyor ki bunda gayet anlayabiliyorum. Çünkü bu turnuva belki de dünya tarihi, dünya futbol tarihinin en büyük turnuvası. Doğru. Bir turda bir yapılıyor. Yani o sebepten dolayı ben Galatasaray'ın şu an için acele etmesine yine gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın 3 veya 4 transfer ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani bu 3-4 transferin de Temmuz ve Ağustos ayında içerisinde yapılıp Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ve Lig serüveninde tamamen hazır olacağını düşünüyorum.
0: Peki şunu sorayım. Yani sonuç olarak fırsat transferi penceresi var. Türkiye Süper Lig takımlarının böyle bir fırsat transferi penceresi var. Oraya bir transfer bırakır mı Galatasaray diye? Senin görüşünü merak ediyorum. Bu konuda ne söylemek istersin? Yani oraya bir transfer bırakır mı?
1: Bence mutlaka bırakacaktır. Yani şöyle olacağını düşünüyorum ben. Yine Galatasaray'ın ben bir mevkisini riske atacağını düşünmüyorum. Alacaklarını alacaktır Galatasaray. Ondan sonra birkaç mevkide, örnek veriyorum, stoper yediği diyelim. Veya kanat yediği gibi mevkilerde fırsat transferi bekleyebilir. Bu da gayet doğaldır. Her sene bu şekilde oluyor. Çünkü işte Galatasaray Osimhen'i bu şekilde aldı. Tabii her sene bu olacak diye, her sene sizin aldığınız Osimhen düşecek diye, Osimhen ayarında veya bir tık altı üstü oyuncu düşecek diye tabii ki de bir kural yok. Bu da bir risktir. Ama özellikle Galatasaray özelinde demiyorum bunu. Genelde bizim Türk takımlarımız bunu yapıyor. Yapması da aslında bir nevi gerekiyor. Çünkü bize transfer diğer ülkelere göre biraz geç kapanıyor. 1-2 hafta kadar. Yani bu da bence kulüpsüz kalan veya anlık olarak kulübüyle sorun yaşayıp kesiş yapmak isteyen veya kulübünün elinden çıkartması gereken oyuncuları da Türkiye pazarında değerleneceğini, burada uygun kulüp bulabileceğini düşünüyorum.
0: Peki, yani şunu da sormak istiyorum. İster istemez artık çıta çok yüksekte Galatasaray tarafında. Sonuçta Osimhen gibi bir ismi bonservisle Galatasaray kadrosuna katmıştı. Yine bir süperstar beklemeli miyiz yani Galatasaray? Böyle bir kişiye gider mi? Bruno Fernandes konuşuluyor ki aslında turnuva sonu görüşelim dendiğini duyduk Ali Naci Küçük'ten. Yani Galatasaray taraftarı bir süperstar daha beklemeli mi? Bunun yorumunu senden alalım.
1: Yani öyle, bence bu süperstar olacaksa Galatasaray için, yani benim kendi bu tabii ki bir duyum veya başka bir şey değil. Olursa stoper mevkinde bence Virgil van Dijk olur.
0: Yani Naci abi de bahsetmiş.
1: Yani şu an bence yani dediğim gibi hiçbir şekilde bir duyumum vesaire yok ama hani bu transfer %5-10 da olsa işte olma ihtimali, Galatasaray bunu kovalayacaktır. Yani ben buna Fernandes ihtimalle kendi şahsi penceremden çok ihtimalli olduğunu düşünmüyorum. Yani ancak oyuncunun Manchester United tarafıyla bir sorun yaşaması gerekiyor. Çünkü Manchester United bu sene Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. Yani oyuncunun Manchester United'dan ayrılması için bir sebep görmüyorum ben.
0: Tabii, bir daha siz kral oldu sonuçta.
1: Evet, yani hani United Avrupa Ligi'ne veya Konferans Ligi'ne veya hedefsiz Avrupa'da herhangi Avrupa Liglerinde herhangi bir hedefi olmayacak şekilde sezona başlayacak olsaydı eğer, evet Bruno Fernandes'i Manchester'dan çıkartmak kolay olacaktı. Ama zaten Bruno Fernandes bildiğim kadarıyla Premier Lig'in de en büyük kontratlarından birine sahip.
0: 12 milyon poundmuş abi. Ali Naci Küçük öyle söyledi. Galatasaray'dan da beklentisi 20 milyon euroymuş.
1: Yani ben oyuncunun bir kere hani bu kendi şahsen yıllık 20 milyon euro burada kanalize verilmesi tarafında değilim. Hemen hemen çok nadir birkaç oyuncu için bunu hani verilebilir diye söyleyebilirim. Yani ben de burada Fernandes'e zaten 14-13-15 hadi maksimum diyeyim. Bu fiyatlara da Türkiye'ye Manchester United'ı bırakıp geleceğini düşünmüyorum. Dediğim gibi ama eğer ki Manchester United bir Avrupa UEFA Avrupa Ligi'nde veya Konferans Ligi'nde olsaydı bu dediğin gerçekleşebilirdi.
0: Peki yani şimdi tabii ki forvet arkasını konuşurken Bruno Fernandes'in yanında Can Uzun ismi de konuşuluyor. Sana göre Can Uzun ne katar Galatasaray'a? Ne düşünüyorsun? Can Uzun transferi olmalı mıdır? Sonuç olarak 10+4 kuralından da kaynaklı olarak Can Uzun ismini de bir sormak istiyorum. Nasıl yorumlarsın?
1: Yani gerçekten şöyle yani 10+4 kuralı için gerçekten biçilmiş kaftan diyebiliriz Can Uzun için. Ben oyuncunu çok beğendiğim bir oyuncu. Ama zikrediden tabii ki 50-60 milyon euro'lar bana göre fazla yani. İyi bir oyuncu gerçekten. Yaşı da daha henüz genç. Önünde
0: çok uzun yıllar var.
1: Eminim ki uzun yıllar uzun bu güzel bir kariyer olacağını düşünüyorum ben Can Uzun'un ama bu zikredilen rakamların daha yüksek olur ama Galatasaray'ın 35 milyon euro gibi rakamlar hani maksimum diyeyim 40 milyon euro hani belki bonuslarla vesaire tutabileceğini düşünüyorum bu transfer için ama tabii ki de bonservisten bağımsız değerlendirirsem 16-4 kuralı için bence çok mükemmel bir oyuncu. Galatasaray'ın da bence seri profil. Daha önce Dries Mertens'in rolünü üstlenebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Benim bugün de gördüğüm birkaç haber vardı.
0: Lütfen paylaş abi.
1: Ne kadar şey hani %100 gerçekten tabii ki bilmem. Martin Odegaard ismi Galatasaray'a yazılıyor şu an bildiğim kadarıyla. Hani Martin Odegaard da bence çok yani şu an belki 2 sene önceki Martin Odegaard değil ama bence hala elit seviyededir. Forvet arkası 10 numara olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın da bence yine çok rahatlatacaktır. Tabii kural için olmasa da ben Galatasaray yine kuralı bir şekilde kendi içinde veya birkaç mevkide 2003 doğumlu ve 6 oyuncularla bir şekilde idare edeceğini düşünüyorum. Özellikle
0: John Duran mı demeliyiz geçen, hocam? John Duran mı diyoruz?
1: İsmi geçen John Duran'la ilgili yani birçok kaynak zaten oyun Galatasaray ve John Duran'ın anlaştığı sadece şu an için kulübüyle pazarlıklar yapıyor sanırım. Bildiğim kadarıyla da kulübüyle de satın alma opsiyonu Galatasaray ekletmek istiyor bu transfere. Ve biraz daha o satın alma opsiyonunu düşürmek istiyor Galatasaray. Yani sanırım 25 milyon euro seviyeleri 15 ila 20 milyon euro seviyelerinde bir satın alma opsiyonu koydurmak istiyor ama tabii nasıl kulübü bunun biraz daha üstünde bir rakam talep ediyor diye biliyorum. Yani bu transferde olursa Galatasaray'ın çok rahatlayacaktır. Osimhen arkası John Duran bence çok iyi olur Galatasaray için sezon başlangıcında ki John Duran'ı dinleyicilerimiz de bilir ki Aston Villa'da da bu rolde aslında parlamıştı.
0: Değil mi? Oliver Atkins'in arkasında.
1: Evet. Direkt bir 11 oyuncusu olarak değil. Sonradan girdiği maçlarda yarattığı farkla adını duyurmuştu. Hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi seviyesinde. Ben bir laf vardı ya kafaya takmış bir süresi sınav.
0: Evet, evet.
1: John Duran da bence çünkü yeteneklerine hiçbir şüphem yok benim oyuncunun. Fenerbahçe'de oynarken hiçbir şüphem yoktu ama disiplin sıkıntıları, sorunları olan bir oyuncu yani. Ama bunu da tabii ki henüz yaşı genç oyuncunun ve önünde bence uzun bir kariyer var. O da artık bu yanlıştan ve bu sorunları geride bırakarak kendine temiz bir sayfa açmak isteyecektir. Çünkü Galatasaray'da direkt şampiyonlar yerine giden bir takım.
0: Peki şunu sorayım. Noah Lang sence tekrardan alınmalı mı? Ya da kiralanmalı mı? Ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
1: Ben çok isterim. Yani oyuncuyu da beğeniyorum bu arada. Oyuna katkısını da beğeniyorum ama 16-4 kuralında bana pek gerçekçi gelmiyor.
0: Yani mesela Napoli kulübü bir anda Galatasaray'a dese ki 15 milyon euroyu biz kabul ediyoruz bonservis olarak. Siz Noah Lang'ı almak ister misiniz dese Galatasaray kulübü nasıl reaksiyon verir? Hakan Erol orada tercihini nasıl kullanır diye bunu da sormuş olayım.
1: Yani 15 milyon euro Noah Lang gibi bir isim için bence bedavadan biraz pahalı diyebilirim. Hı-hı. Ama yine Galatasaray bunu direkt kabul edemeyecektir bence. Yani direkt kabul ediyoruz, alıyoruz, hemen imza atalım sürecine geç. Çünkü gerçekten yani 16-4 kralı Galatasaray haricinde bence en çok Galatasaray Fenerbahçe'ye zorlayacak.
0: Katılırım. Yani birazcık Trabzonspor burada avantajlı gibi gözüküyor. Haricindeki tüm kulüplerde sıkıntı var.
1: Ama ben Trabzonspor'un yerli, tabii onlar da şu an yerli yatırım yapıyorlar yeni transferlerle beraber, ama yerli oyuncu kalitesinin Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kadar üst seviyede olduğunu düşünmüyorum.
0: Katılırım.
1: En azından bu benim düşüncem. Tabii ki lig şampiyonluğu içinde hem yabancılarınızın hem yerlilerinizin bence üst seviyede olması gerekiyor. O yüzden Trabzonspor bir yarışmacı olacaktır. Evden Trabzon'u ufak bir dokunmuş olayım. Yani onlar yine yarışmış olacağını düşünüyorum ben, ama şampiyonluğun yine bir Galatasaray'la Fenerbahçe arasında ben daha sezon transferler yapılmadan başlamadan.
0: İki başlı bir lig mi bekliyorsun gelecek sezonda yine?
1: Evet, ben iki takımın yine ayrılacağını, belki Trabzon'a Beşiktaş biraz daha yakın giderler. Geçen sene Trabzon'un yaptığı gibi Beşiktaş da oraya dahil olabilir, ama ben yine iki takımın kadrolarının Trabzon ve Beşiktaş'ın iki kat diyeyim, hani 2-3 kat önde olacağını düşünüyorum yine.
0: Son sorumu soracağım, sonra da zaten teşekkürümüzü ederiz Hakan Erol'a, bütün dinleyicilerimiz adına da ben de teşekkür ederim tabii ki sana, ama şimdi 6-8 bağlantısında hiç konuşmadık. Oraya bir orta saha oyuncusu alınması konuşuluyor Galatasaray'da. Hatta 3 tane isimle görüşüldüğünü ifade etti Ali Naci Küçük. Bir ismi de zaten bütün medya şu anda biliyor. Oge Çukwu isminden bahsediyoruz. Burnley'de küme düşen oyuncudan bahsediyoruz. 6-8 bağlantısında oynayabilecek oyuncular konuşuluyor. Sara var, Torreira var, Lemina var. Dördüncü bir oyuncu ne kadar gereklidir? Veyahut da buradan bir ayrılık mı olması gerekir ki Galatasaray'ın böyle bir oyuncuya yönelmesi için sana göre? Ve o oyuncu, eğer bir 6-8 bağlantısında bir oyuncu Galatasaray ilgileniyorsa, sadece bunu Oge Çukwu nezdinde söylemiyorum, daha doğrusu sormayacağım sana, ama nasıl bir profile gitmelidir Galatasaray?
1: Yani şöyle, bildiğim kadarıyla Galatasaray'la Lemina'yla kontrat yeniledi. Tam bir resmi bir çıkan yapılmadı.
0: Tam o yapılmadı. Şöyle, onun detayını paylaşalım. 3,5 milyon eurodan 2 yıllık bir kontrat hazırlandı, ancak 10+4 kuralından dolayı şu anda nihai bir açıklama yok. Diyelim, topu sana atayım abi.
1: Anladım. Yani dediğim gibi yine Galatasaray bence zaten şu anki oradaki transfer operasyonu Lemina'dan bağımsız yürütüyordur. Yani oradaki Lemina'nın kalıp kalmayacağıyla alakalı bir durum değildir. Ben yine Torreira ve Lemina takımda kalacağını düşünüyorum, ama oraya ekstra bir oyuncunun dahil olacağını, bu isim bence 2003 doğumlu ve altı olabilir.
0: Niaga gibi yani biraz.
1: Brighton'dan Baleba ismi var Galatasaray'da. Carlos Baleba, ama tabii ki kulübü de düşük rakamlar zikretmiyor. Yani. Galatasaray şartlarını sormuş sadece Baleba'nın, bildiğim kadarıyla. Tam bir klasik altı numara o da. Galatasaray için de tam upgrade dediğimiz hep senle Lemina'nın öyle bir versiyonu olabilir Galatasaray'da. Yani oraya o şekilde bir oyuncu olabilir. Ben tabii ki şeyi de istiyordum. Tam 6 numara veya daha çok 8 numara o. Keprem Turam'ı çok Galatasaray'a yakıştırıyordum ben.
0: Kimi bir kez daha alabilir miyiz? İsmi duyamadık.
1: Keprem Turam'ı.
0: Keprem Turam. Juventus oyuncular.
1: Evet, ama orada sanırım bir de oyuncunun hem yani İtalya'dan futbolcu almak bence çok zor. İtalya liglerinden bonservisi. Özellikle oynayan oyuncuyu almak çok zor.
0: Doğru.
1: Turam ailesinin sanırım Türkiye düşüncesi şu an için yok diyorlardı. Tabii Türkiye transfer gündeminde biraz yıllık maaş veya imza parası attırıldığında her şey olabiliyor. O ayrı
0: tabii,
1: bir şey.
0: O ayrı. O ayrı. Çok haklısın.
1: Ama yani Keflan Turan ismi var. Ben Galatasaray'a çok yakıştırdığım, hem savunma yönüyle hem top dribbling yetenekleriyle çok beğendiğim bir oyuncu. Galatasaray yine bu tarzı profillere gireceğini düşünüyorum. Ama öncelikle tabii ki yani Lemina'yla bir kontrat yenilemesi yapılacaksa Sarı'nın da kaldığı durumda Galatasaray'da. Galatasaray 1-6 numara olacaktır bence. Ama Sarı'nın da bitmesi halinde Galatasaray 1-8 numara transferi yapacaktır.
0: Peki, peki savunma dörtlüsünü de sorayım son olarak. Savunma dörtlüsünde olası bir ayrılıkta diyelim. Mesela Roland Schalai'ye de bir ilgi olduğu konuşuluyor Premier Lig tarafından. 20 milyon euro civarlarında bir beklentisi var Galatasaray kulübünün ve sağ bekte öyle bir durum olduğu koşulda Singo'nun da varlığını tabii ki hatırlatalım bir kez daha. Lakin oraya nasıl bir hamle olur? Veyahut da stoperde sonuçta Davinson Sanchez konusunda Komo'nun bir ilgisi var ve 30 milyon euro beklentisi var Galatasaray'ın. O zaman stoperde nasıl bir hamle bekliyorsun ki aslında biraz Van Dijk'ı tabii ki işaret ettik ama yine de sormak isterim nasıl bir profil ister Hakan Erol? Evet, senin futbol görüşün nasıl bakar?
1: Davinson örnek verdim. Davinson takımdan ayrıldığında bence Galatasaray'ın planının hazır olması gerekiyor. Yani şu andan Galatasaray'ın Davinson Sanchez'in ikamesini bulmuş olması gerekiyor ki Tomo'dan Davinson'u çıkartacak teklif geldiğinde Galatasaray'ın da orada hızlı hareket etmesi gerekiyor. Elbette de Van Dijk'e gidecektir Galatasaray. Ben Davinson Sanchez'den bağımsız da bunu yapacağını düşünüyorum.
0: Bak, bu çok önemli bir habermiş.
1: Evet. Varken de, çünkü Van Dijk'ı bugün siz sol stopere veya sağ stopere koyduğunuzda her iki taraflı çok rahat oynayabilen.
0: Çok doğru.
1: Bence hala dünyanın en iyi 2-3 stoperinden bir tanesi. Böylece Van Dijk. Çıkartmak tabii ki çok zor Liverpool'dan onu. Ama futbol nelerin olduğunu görüyoruz. Galatasaray'ın ilgisi olduğu açık malum. Yani bunu sen ben söylemiyoruz.
0: Evet tabii canım. Tabii canım.
1: Yani herkes söylüyor. O yüzden yani o şekilde olacağını düşünüyorum. Stoper mevkisinin Galatasaray planlarının en azından hazır olduğunu düşünüyorum. Bek olarak da sağ bek özelinde yani Galatasaray'ın şu an elinde bir Singo var ve Singo'dan ne alacağı şu anki belirsiz.
0: Doğru.
1: Gibi turnuva geçirirken bence yani İzfiliş'in iki maçını da izlemiştim sakatlanmadan önce Singo'nun. Gerçekten çok üst seviyede iki performansta Singo'nun performansı.
0: %100 çok beğendim ben de bu arada.
1: Evet ama işte oyuncunun da işte sakatlık problemi gerçekten Galatasaray için büyük bir sorun. Yani bugün Şalay'a gittiğimde biz oraya Singo'ya emanet ederiz düşüncesinin ben Galatasaray teknik heyetinde soru işaretiyle karşılaşacağını düşünüyorum.
0: Yani oraya bir hamle gelecektir diyorsun sen. Yani hem Singo ve...
1: Tabii Şalay kalmadı şeyde senaryoda. Oraya mutlaka hamle gelecektir canım yani. Gelmeme ihtimalinin ben olmadığını...
0: Nasıl bir profil gelir peki? Yani biraz daha ofansif bir bek mi beklemeliyiz yoksa stoperden kırma bir bek mi beklemeliyiz? Çünkü sonuçta Singo transferi de yapıldı. Bir sağ bek transferi olarak aslında stoperden kırma bir oyuncu. İki bölgeyi de oynayabilen bir oyuncu tarzına gitti Okan Hoca. Yani olası bir Şalay ayrılığında sence doğrusu nedir? Nasıl bir profile gidilmelidir?
1: Öyle yani Şalay'a yakın oyun sağ bekleme oyun kurabilen ayağı iyi. Biraz daha hücumcu savunma becerisi yani çok zaten bu tarz oyuncuların savunma becerisi çok üst seviyede olmaz yani. Bir ara dünyanın en iyi sağ bekleri sen Alexander Arnold'un bile savunması
0: tabii
1: her
0: canım.
1: Zaman.
0: Sol arkaya her zaman o toplar atılırdı yani.
1: Evet yani bu olacaktır. Büyük takım sağ bekisiniz zaten. Bunlar yaşanacaktır. Yani benim kafamdaki şey Galatasaraylılar iyi bilir. Biraz daha gelişmiş Mariano diyeyim.
0: Güzel.
1: Ayağı iyi, hücuma çıkan, iyi ortalar kesen. Ben çok beğendim Mariano'yu.
0: O dönemin kadrosuna parlayan isimlerdendi.
1: Evet evet yani çok çok temiz ayı. Ben ayağını çok beğendim Mariano'nun. Çok oyun zekası da üst seviyedeydi bence Galatasaray'da. O dönemde Galatasaray çok fark yaratan bir oyuncuydu geldiği dönemde. Tabii ki Galatasaray'ın şu anki mali şartları o dönemin üzerinde. Galatasaray yine o tarzda. Ve hücuma dönük. Gayet isabetli ortalar yapan. Pas alışverişinde Galatasaray'ı üst seviyeye çıkartacak bir sağ bek profiline gidecektir. Singo'nun tam tersi olarak diyelim aslında. Çünkü zaten Singo gibi belinizde bir oyuncu varken yine bir Singo daha almanın hiçbir anlamı olduğunu düşünüyorum.
0: %100 katılırım. %100 katılırım. Yine de sormak istedim. Peki Hakan Erol çok çok teşekkür ederiz abi.
1: Ben teşekkür ederim Can. Çok keyifliydi yine her zamanki gibi.
0: Özlemişiz abi. Görüşmek dileğiyle.
1: Görüşmek dileğiyle en kısa zamanda. Haydi iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Evet, Hakan Erol bizlerle beraberdi. Çok kısa bir araya gidiyorum. Aranın ardından Aytekin Akay'la Trabzonspor'u konuşacağız.
2: Can Genç'le Haber Masası devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.

Evet, bir telefon bağlantımızda ufak bir sıkıntımız varmış. Tabii ki bunu giderdiğimiz anda Trabzonspor tarafıyla ilgili Aytekin Akay'a bağlanacağız. Eğer yapabilirsek o şekilde yaparız. Öteki türlü dinleyici mesajlarıyla biraz aslında karma bir sona doğru, son yarım saate doğru ilerleriz. Ama tabii ki Trabzonspor hakkında konuşacaksak şu anda birinci madde, birinci gündem sıcak transfer, ona ana transferi. Yani ben açıkçası birçok futbol severe göre biraz Onana'yı pozitif yorumlayan taraftayım. Şunu söylemiş olayım. Yani evet, Manchester United performansı Onana'nın çok çok sıkıntılı bir performanstı. Yani benim de izlediğim bütün Manchester United maçlarında, yani bütün demeyeyim ama birçok maçta çok radikal hatalar yaparak saç baş yolduran bir Onana görüyorduk. Ancak ben Trabzonspor'da bunun tersi olduğunu düşünüyorum. Yani evet, bir iki tane maçta yine Onana belli kesimleri çok çok sinirlendirdi. Bu çok doğru ama bütün olarak baktığımız zaman Trabzonspor formasıyla bence iyi bir uyum yakaladı Onana. Yani tabii ki bir derbi maçıydı. Şu anda çok net hatırlamıyorum maçı ama bir derbi maçında yediği bir hatalı gol vardı. Herkes tabii ki vitrin maç olduğu için işte Onana yine başladı şeklinde yorumlamıştı ama yani burada dakika skor programlarında sizlere yani o kadar fazla Trabzonspor maçı sundum ki yani çok fazla izleme fırsatım oldu benim de. Onana'yı bazı günlerde ipten aldı. Yani çok fazla vitrin maçı olmayan karşılaşmalarda aslında biraz da öne çıkan bir performans görmüştük bence Onana'dan ki ister istemez yani Onana'dan, daha doğrusu Uğurcan'dan sonra hangi kaleci gelecek olsaydı bile kim gelseydi de çok net bir şekilde çok büyük bir başarıya gidebileceğini ben düşünmüyordum. Çünkü çok figür bir ismin yerine gelen bir isim. Her zaman bir acaba yaratır kafada, acaba soru işareti bırakır kafada. Onana'nın ben bu anlamda iyi bir replacement diyelim, yerine alınmış kimse olduğunu düşünüyorum. Ki yani anlaşma şartları da bana göre çok çok mantıklı. Evet, Trabzonspor'un bütçe konusunda oyuncu maaşlarında çok daha düşük olduğunu söyleyelim İstanbul takımlarına göre. Ve 3,5 milyon euro aslında Trabzonspor'un maaş skalasında çok yüksek bir rakama tekabül ediyor. Ancak yani mevcut şartları, oyuncunun geçmişini ve oynadığı kulübü de düşünürsek, yani 3,5 milyon euro maaş, 2 milyon euro imza parası, bir yıllık bir anlaşma için bana mantıklı geldi. Ben doğru bir hamle yaptığını düşünüyorum Trabzonspor'un Onana kısmıyla alakalı. Tabii ki yerli transfer çalışması da var ki çok beğendiğim bir alternatif oyuncu olarak gördüm. Metehan Mimaroğlu'nu aldı Trabzonspor. Ki Gençler Birliği maçlarında da olabildiğince zaten

0: Burada yayınlarımızı yapıyorduk. Çok fazla dakika skor programı Gençler Birliği nezdinde bana da denk gelmişti ve yani izlediğim kadarıyla benim çok beğendiğim bir oyuncu. Zaten çok net bir şekilde rotasyonda olabilir gibi yorumladığım birisiydi ki Aytekin abiyle de şu anda bir mesajlaştık. Hepsini soracağız. Hatta ona neyle başlarız Aytekin abiyle. Ben de kendisini arıyorum. Kendisini de yayına bağlamış oluruz. Aytekin abi de bizlerle. Şimdi birazdan zaten kendisine sözü veririz. Ben tabii ki ilk etapta Onana transferini kendi nezdimde yorumlamıştım ama Aytekin Akay Trabzonspor hakkında belki de benden 10 kat, 20 kat, 50 kat çok daha fazla şey bilen birisi olduğu için onun yorumlaması çok daha doğrudur. Aytekin abi hoş geldin.
1: Yayınlar hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Aytekin abi şimdi tabii ki başlangıçta ben biraz Onana'yı kendimce yorumladım. Pozitif yorumlar yaptım ben. Birçok belli kesimlerde tabii ki eleştiriler de var. Onana mı yine şeklinde eleştiriler var ama ben biraz pozitif yorumladım. Aytekin Akay nasıl bakar? Onana transferine, anlaşma şartlarını ve yani bir yılda kiralık olduğunu okuyoruz. 2 milyon euro imza parası, 3,5 milyon euroluk bir maaşı olduğu yazıyor. Aytekin Akay nasıl yorumlar Onana transferine, daha doğrusu kiralık anlaşmasını diye bir kez daha sormuş olalım.
1: Şimdi futbolu sevenler, stadyuma gidenler, maçları takip edenler falan hepimiz öyleyiz. Aslında en birinci şapkamız futbolu sevmemiz. Şimdi futbol sever olarak gazeteciliğimizi, yazarlığımızı, medyacılığımızı bir yana bırakırsak tabii ki hepimiz istiyoruz ki Onana gibi oyuncular, sporcular futbolumuzda olsun, ligimizde olsun, ligimizin her anda marka değeri dediğimiz o tırnak içinde bir şekilde böyle oyuncular geliyor, artmıyor ama marka değeri artsın, futbolumuza katkı versin, 3 tane 5 tane kaleci yetiştirsin, onlara rol model olsun. Fakat Trabzonspor gibi kulüpler bence, bana göre çok para verip bu tarz oyuncular almamalılar. Neden? Çünkü bunların maaş yükü, şimdi imza parası hani bonservisi yok, kiralama bedeli yok ama imza parası var. Şimdi biz bu imza parasını da muhtemelen o imza parasını da her yıl hani şey olsun diye, yıllık ücreti fazla dönünmesin diye yıllık ücreti muhtemelen imza parası gibi bir şey uydurmuşlar oraya. O tarz oyuncuların imza parası şusu busuyla inanılmaz bir şey yapıyor. Doğal olarak ben kaleci olarak ilk geldiği dönemlerde çok eksiği vardı. Çok eksik bazı maçlarda gerçekten Trabzonspor'a puanlar kaybettirdi ama Türkiye Kupası'nı da ona aldırdı. Şimdi bu anlaşma yapıldı. Biz bu anlaşmadan geri dönemeyiz. Yani bu bitti ama bir sene izleyeceğiz ona anayı. Ama ben olsaydım böyle en azından ligden yerli bir kaleciyle Muhammed Şengözer gibi ya da Altay Bayındır gibi bir kaleciyle devam ederdim. Bu maliyetlere çıkmazdı. Bu maliyetleri asla görmezdi. Ve doğal olarak da yerli bir kaleci olmuş olurdu. Trabzonspor hani bildiği kaleyi bildiği bir adama, bildiği bir oyuncuya, bir futbolcuya teslim etmiş oluyor ama maliyet yükü, yani 2 milyon imza parası dediğiniz zaman az bir para değil. Çok bir para. Yani yıllık Trabzon'a maliyeti bu oyuncunun bir şampiyonluk birimi kadar. Bakın şampiyonluk birimi 8 milyon civarı. İlk de şampiyon olursanız siz 8 milyon civarı. Ama Onana'nın size maliyeti de 5,5 milyon. Yani siz şampiyon olursanız Onana'nın parasının 3'te 2'sini anca çıkarabiliyorsunuz. Şimdi bu maliyet hesabı taraftarın umurunda olmaz. Ama biz gazeteciler, biz medyacılar, biz bu işe kafa yoranlar uzun yıllardır, bu işlere ister istemez kafa yoruyoruz. Taraftar şöyle bakar, bana ne, benim cebimden mi çıkıyor? Aslında totalde işte taraftar kombine alsın. Şimdi başkan ne diyor? 2000 kombine satıldı, 3000 kombine satıldı, 4000 forma, daha forma yerlerde sürünüyor. Yeni formalar çıktı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş formalara sarılıyor. Klaplarda sıra oluyor. Trabzon'da böyle bir şey yok. Şimdi siz bu paraları formalarla falan çıkaramazsınız. Ama şimdi bundan sonra neye bakmak lazım? Bu artık alındı. Bol bol forma almamız lazım ve bol bol kombin almamız lazım ki başkana destek olalım. Ama bu transferi hiçbir şekilde paylaşmadığımı da söylemek istiyorum. Ya şöyle,

0: soracağım. Saviolo transferini ve Cabral transferlerini soracağım. Çünkü bonservis bedeli ödenerek alınan transferlerdeki görüşünü çok çok merak ediyorum Aytekin abi. Cabral transferi, yeşil burun adalı bir bek oyuncusu. Muçi'yi zaten hepimiz tanıyoruz ve Saviolo kenarlarda oynayan kanat oyuncusu. Bu oyuncular Trabzonspor'a neler katar diye sormak istiyorum öncelikle.
1: Şimdi Dünya Kupası'nda da izledik Cabral'ı. Birkaç maçı olayı da izledik. Aşağı yukarı Trabzon bir 11 yaptı yeni transferlerle. Rotasyon oyuncusu da aldı. Her ne kadar rotasyon oyuncusu dediğimiz sonradan oyuna giren oyuncu var ya da işte dinlendirdiğin zaman aynı performansı verecek oyuncular ve aynı kalitede değiller. Alınan oyuncular için söylüyorum. Metehan olsun, işte Kaba Sakal olsun, birkaç oyuncu daha var.
0: Malinovski yazıyor, Samet Akaydın, Thierry Karadeniz.
1: Evet, Malinovski direkt oynar. Şimdi Bouchard'ı biraz daha böyle fiziğimiz iyi güçlenirse, olay etkisi yaparsa, olayı da iyi bir paraya başkan okutabilirse çok çok Bouchard'ı da onun yerine monte edebilirse Fatih Hoca yeni bir olayı kazanmış oluruz. Ama şu var, hani Trabzon geçen seneye göre hani çok fazla, ben çok oyuncu transferine her zaman karşı oldum. Futboldan öğrendiklerimden biri de bu. Yani siz eğer bir sezonda bir iskelet kadro, bir omurga kurmuşsanız o omurgayı çok fazla oynatmayacaksınız. O omurgaya böyle bir dokunuş yapmanız lazım. Şimdi Trabzon'un kanat oyuncusuna ihtiyacı var. İki tane kanat oyuncusu. Stoperi var zaten. Şimdi Savic var. Vivi var. Hadi bunlar olmasa şeyi aldı.
0: Samet Akaylı.
1: Spor'dan Samet'i aldı. Orada işte Batakov'un dönüşü gecikti. Trabzon'un defansta alternatifi var. Ama açık anlamında sağ ve solda alternatifi yok. Buralara yatırım yapsaydı, yaptı sayılır. Malinovski deneyimli, tecrübeli oyuncu. Tamam, ona da hani hadi o da idare eder ama ben çok fazla böyle yerli takımın 8-10 oyuncuyla doldurulmasını doğru bulmadım. Bununla beraber Onaçu iyi, güzel. Augusto'yu iyi paraya verdi. Güzel bir yol bulmuştu, güzel bir model üretti aslında son birkaç yılda. Yani scout'taki o arkadaşımız, kardeşimiz Eren çoğu oyuncu o buldu olayı.
0: Eren çok başarılı hakikaten. Çok başarılı.
1: Onu güzel işleri yapıyor. Şimdi onun şimdi tabii Trabzon'da bu tarz şeyler dışarıdan da biri olunca pek istenmeyebilir. Trabzon'un merkezinde de böyle bir tavır ve tarz vardı. Şimdi bu çocuk Trabzonlu değil, dışarıdan geldi. Ama başarılı, yapsın işte işini, bırakın. Buluyor, yapıyor, ediyor. Bak sana para kazandırıyor. Alternatif üretiyor. Seni bir de bir model çıkarıyorsun. Alıyorsun 2'ye, 3'e, 5'e, 10'a, 15'e, 20'ye satıyorsun. Her türlü kardasın. Şimdi bu yol devam etseydi iyi olurdu. Ama şimdi siz bir oyuncuyu ne güzel 3'e alıp 15'e satmışsınız ama gelen para ne olmuş? Altyapıya mı harcamışsınız? Hayır. Başka bir şekilde mi nokta bir oyuncu mu almışsınız? Hayır. Ne yapıyorsunuz? Ya bir kaleciye bu bütün parayı gömüyorsunuz. Bu anlamda satarken iyi, alırken iyi değil diye düşünüyorum. Yerli oyuncular yani rotasyon olarak olur. Çünkü Avrupa'da var. Trabzon Avrupa'da da oynayacak bu sezon.
0: Doğru.
1: Onun için alternatif bir kadro yaratmaya çalışıyor Fatih Hoca. Ama işte hani bir üst sınır olması lazım Trabzon'da. Hatta bakın Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Samsunspor, Göztepe bunlar yapmıyor bu işleri de. Trabzon biraz bu üst diyecek ki benim üst sınırım 5 milyon euro, onun üzerine çıkamıyorum. Yani bir oyuncunun bana yıllık maliyeti 5'i geçmemesi lazım, 3'ü geçmemesi lazım gibi. Bir de burada maaş dengesizliği takım içinde çok büyük sıkıntılar yol açar. O sezon içinde çok belli olur. Yani bir alan adamla 5 alan adam aynı topu oynamaz, söyleyeyim. Bir alan adam keyfine bakar, antrenmanda düz koşuyu bile küçük adımlarla yapar. 5 alan adam koşsun der yani. Ben futbolcu olsam ben de öyle bakarım. Onun için bu maaş dengesizliğini de gözetmek gerekiyor. Onana 5,5 milyon alacak. Bence yani Ederson geçen sene korkunç bir ücret alıyor.

0: Müdü,
1: doğru.
0: Fenerbahçe'de.
1: Doğru.
0: Yani dünyada herhalde ilk 5'liydi ya da ilk 10'daydık.
1: Avrupa'da abi en çok kazanan ikinci kaleciydi Ederson.
0: İşte yani bu tarz benim anlamadığım Türkiye'de tabii biz yurt dışından oyuncuları gelirken oradaki bu da bize bu oyuncuları satan ya da kiralayan takımlar ne yapıyor diye hiç bakmıyoruz. Yani bunlar oyuncu yetiştiriyor, bunlar yetiştirip satıyor. Benfica örneği var, Dortmund örneği var, başka ülkelerde de başka örnekler var. Oyuncular yetiştirip parlatıp bize satıyor ve sistemlerini bir görmemiz lazım. Yani Avrupa'da 500 bin euro oynayacak oyuncu geliyor. Biz de Türkiye'de bizim Türk kulüpleri de paraları saçıyor. Ondan sonra borçsuz kulüp diyorlar. Yalan diyorlar. Öyle bir dünya yok. Borçsuz kulüp yapamazlar. Kimse bunu yapamaz. Borçsuz kulüp olursa herkes oralara aday olur ve başkan olur vesaire. Ama kulüpler borç batağında, hükümet, devlet önce bir aba gösteriyor, bir sopa gösteriyor aba altından, sonra geri vite satıyor çünkü kimse kulüpleri karşısına almak istemiyor. Ama bunun bir sınırı olması lazım. Trabzon gibi kulüpler 5-6 milyon bonservis, daha fazlası alınan oyuncularda da bu oldu biliyorsunuz.
1: Doğru.
0: Bu tarz 5'i geçmemesi lazım. Bir sınır belirlemesi lazım. Ama biz şimdi bunları, şimdi bizi dinleyenler diyecek ki ya bu ne acayip, finans muhasebe. Ama başkan da bunu yapıyor zaten. Başkan da sürekli televizyona çıkınca birinci cümlesiyle ikinci cümlede ne diyor? Kombine mi satılmıyor diyor. Kimse diyor maça gelmiyor. Takım iyiyse maça geliyorlar, değilse gelmiyorlar. Forma almıyorsunuz diyor. Başkan bu işin tabii ki ekonomisini yapmak zorunda.
1: Şüphesiz.
0: Ama ben şunu da görüyorum. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ta ne kadar kötü giderse gitsin kulüp başkanları hiçbir şekilde forma satılmıyor, kombine alınmıyor demiyor. Neden? Çünkü bu üç kulüp Türkiye'nin işte büyük kulüpleri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ta bu tarz sorunlar olmuyor. Trabzon'da oluyor. Demek ki sen de ne yapacaksın? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın yaptığını yapmayacaksın. Böyle 10-15 milyon, 20 milyon bir kaleciye o kadar para vermeyeceksin. Augusto örneğinde olduğu gibi bulup getireceksin. Scout'taki o arkadaşımız
1: biraz alfat modelini vurgulamaya çalışıyorsun abi.
0: Başka şey yok. Trabzon böyle yarışıyordu eskiden. Trabzon yine böyle yarışıyor. Dediğim gibi o modeli keşke devam et. Yani satarken iyi. Yani bulmak, almak, oynatmak, satmak iyi. Ama alırken yani oyuncu katarken de bonkör davranıyor. Satarken de iyi satıyor ama oyuncu alırken biraz daha eli sık olması lazım başkan.
1: Aytekin abi son bir soru sormak istiyorum. Çünkü okudum haberlerin ve birçok Trabzonspor'a yakın kişilerle de konuştuğum sohbetlerin üzerine soracağım. Asıl bonservis, aslında yüksek bonservis bedeliyle bir sağ kenar oyuncusu alınması hedefleniyormuş. Bu transfere nasıl bakarsın ve aynı zamanda Aytekin abi o bölgede takımın belki de sürükleyici oyuncusu kim olacak? Var mı bir transfer duyumun abi? Onu da sormak istiyorum doğrusu.
0: Şimdi bütün parayı Onana'ya harcadığımız için Trabzon bütün parayı Onana'ya harcadığı için ya şimdi alabilir mi? Alabilir ama var. Yani mesela Benfica'dan
1: Cristiani
0: konuşuluyor. Bak Benfica örneğini verdim. Az önce Dortmund, Benfica oyuncu yetiştiren kulüpler. Şimdi ben olsaydım yani Altay, Muhammed ya da ligden, Türkiye liginden bir kaleciyi alır sağ kanata, sağ açığa hücuma bir oyuncu katmış olurdum. Hatta bir de bir santrafor araya da sıkıştırabilirsem bu paralara sıkışabilir.
1: Yedek santrafor mu düşünmeli Trabzonspor, yoksa Onu Açun'un önüne birisi mi diye sorayım bir de.
0: Bence Onu Açun'la birlikte hani bugün oynayacak bir santrafor düşünmesi lazım.
1: Yani Felipe Augusto'nun geçen sene olduğu gibi yorumlayalım.
0: Hatta yani şimdi Vakame'yi zaman zaman kullanıyordu Trabzon. O tarz yine Vakame tarzında oyunu tutacak, oyunu soğutacak öndeyken ya da gerideyken her türlü kullanabileceğim bir kanat forvet lazım Trabzon'a. Yani bu sene ya içimde öyle bir şey de var, bilmiyorum. Tabii bu hissel bir şey tabii.
1: Tabii ki.
0: Ben geçen sezon beklediğimin çok üzerinde bir oyun olarak değil ama sonuç olarak beklediğimin üzerinde bir Trabzon gördüm. Türkiye Kupası'nı aldı, ligde, ligde daha belki 2 de yapabilirdi ama biz kabul ettik, bu 3'ü de kabul ettik. Türkiye Kupası da muazzam oldu. Yani Fatih Hoca'yı başımızın üstüne aldık, geçirdik ama bu sezon bak o geçtiğimiz sezonda yani rakiplerin durumunu da görmek lazım. Bu sene hep aynı, her sezon aynı şey. Bak bu sene lig kolay, zor geçer diyoruz ya.
2: Evet.
0: Bak bu sene lig zor geçer.
2: Doğru abi.
0: Yıldırım'ın bir atımlık kurşunu var. Hı-hı. O kurşun iyi değerlendirmek isteyecektir. Kolay olmaz. Fenerbahçe lige asılır. Beşiktaş farklı yatırımlar yapıyor. Galatasaray lige her türlü avantajlı başlayacak. 2-0 önde başlayacak.
2: Şüphesiz.
0: Galatasaray yani bakın Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş geçen sezonların aksine, yani tüm sezonların aksine ne uçak indiriyorlar ne transfer bombası patlatıyorlar. Ben hazır takımların daha başarılı, hazır birbirine alışmış oyuncularla devam eden takımların daha da önde olacağını, geçen sezonun devamı gibi üzerine de koyarak gideceğini düşündüğüm için onları önde görüyorum. Trabzon takımla biraz oynayacak. Fatih Hoca'ya burada bilmiyorum ne yapar, ne eder, nasıl ilerler. Ben çok fazla takımla oynaması taraftarı değilim. Evet, yedeğin olsun. Evet, Avrupa'da olacaksın, ligde ve kupada olacaksın, yedeğin olsun. Ama keşke böyle biraz daha güçlü, net yedekler olsa diye düşünüyorum. Ama sağ kenara, sağ açığa bir oyuncu lazım. Sol açığa da bir oyuncu lazım. Muçi'yi eğer oraya kaydırmayı düşünürse hoca. Şey de var tabii, şimdi Saviola da var.
2: Saviola da var tabii.
0: O da var. Ama ben iki kanat yeterli Trabzon. Hadi Saviola'yı orada düşünsün diyelim. Muçi'yi gezen oyuncu yapar. Ama sağ bir oyuncu lazım. Yani kaleci kadar izlemiyorum.
2: Sağ öne kesin oyuncu lazım bence de Aytekin abi. Peki çok çok teşekkür ediyoruz abi. Son cümlelerini alalım abi.
0: Ben teşekkür ediyorum.
2: Son cümlelerini de alalım abi, şey olmasın. Bir şey diyordun abi, kusura bakma böldüğüm için.
0: Şimdi tabii ya, milli takım hepimizin böyle keyfini kaçırdı.
2: Doğru.
0: Yani bir keyifli bir yaz geçiyor mu geçmiyor. İnanın bu ne Trabzon'la ilgili ne başka bir şeyle ilgili.
2: Çok haklısın abi. Bu
0: tamamen milli takım. Bak milli takım hepimizin başka yani. Bizim için. Bizim.
2: Şüphesiz.
0: Hepimiz için öyle. Bak 85 milyon için böyledir. Bu Türkiye'nin en doğusundan en batısına, en kuzeyine, en güneyine gidin. İnanın insanlar futbola bir ilgisiz insanlar ve bak şey bakar yani, o milli takım 3 maç değil de böyle şu an bu akşam mesela eve erken gitsek desek ki ya biz eve erken gireceğiz bugün çünkü milli maçımız var, ya da erken yatsak sabah milli maçımız, bir çeyrek final, bir oralar 16'ları görseydik keşke. Biraz
2: şahane olur.
0: Ondan kaçtı.
2: Tatlısın abi, yani %100 ama, %100 katılıyorum.
0: İşte onun dışında başka bir şey yok.
2: Peki. Aytekin abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Selamlar, saygılar dinleyicilerimize, saygılar.
2: İyi akşamlar abi. Aytekin Akay bizlerle beraberdi. Çok kısa bir reklama gidiyorum. Reklamın ardından tabii ki devam edeceğiz.

0: Haber Masası devam edecek.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.
2: Evet, Haber Masası'nın son bölümünde de artık tabii ki bütün takımları konuştuk. Başta Beşiktaş'la başlamıştık, Fenerbahçe'yle devam ettik, Galatasaray'la ondan sonra devam ettik ve son olarak Trabzonspor'u konuşmuştuk. Boray Bey de Aytekin Akay'la aslında benzer görüşte olmadığını dile getirmiş. Onana konusunda bence haddinden fazla eleştiriliyor, bu para konusunda çok takınılıyor şeklinde mesajları var. Yani ben biraz Aytekin abiyle farklı düşünüyorum bu konuda. Onana'nın kötü bir transfer olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki mali konuları Trabzonspor'un bilirleri çok daha net, çok daha iyi bilirler bana göre. Ama tabii ki ben de bir radyo spikeri olarak, aynı zamanda bir futbol sever olarak her şeyden önce izlediğime göre ben de yorumlar yapıyorum naçizane. Tabii ki 0212 273

0: Ona gönderdiğiniz tüm mesajlar için de çok çok teşekkür ederiz. Bütün dinleyicilerimizin hakikaten gerçekten yüksek bir ilgiyle bizlere mesaj gönderdiğini, takımları hakkında, taraftarı olduğu takımlar hakkında merak ettiği soruları her zaman gönderdiği için ayrı ayrı teşekkür etmek isterim. Ki haber masasında genellikle ben olmuyorum ama nadir de olsa sizlere eşlik ediyorum. Daha çok hafta sonları sizlerle programlar yapıyoruz yazın, ki Dünya Kupası içeriklerimiz oluyor, özel içeriklerimiz oluyor. Ve aynı zamanda zaten sezon başladıktan sonra maç sıralarında, dakika skorlarda size eşlik ediyorum. Ama yazın da haber masasında tabii ki transfer konuşuyoruz. Transferin gelecek oyuncular ya da potansiyel aday oyuncuları yorumladığımız programlarda oluyor. Ki bu program içerisinde de zaten belli isimleri yorumladık. İzlediğim kadarıyla bir oyuncuyu eğer 4 maçtan fazla izlediysem her zaman yorumlamaya çalışırım ama 3-4 maç az izlediğim bir oyuncuysa hep temkinli yorumlar yapmaya çalışırım ki zaman zaman bizler de yanılıyoruz. Her zaman her dediğimizin tuttuğu gibi bir durum söz konusu değil. Sonuç olarak belli oyuncular belli yerlerde, belli ortamlarda çok daha iyi performans sergileyebiliyorlar. Yani burada bireysel performansın önemini tabii ki her zaman vurguluyoruz ama takım içindeki uyumuyla alakalı da bazı şeyleri değerlendirmek her zaman önemlidir transfer yorumlarken, ki bugün de esas aslında programımızın sırasında açıklanan iki tane transfer olmuştu. Onana ve Ake transferleri. Bunların üzerinde konuştuk. Ake transferinin mali detayları henüz açıklanmazken Onana'nın açıklandığını zaten vurgulamıştık. Ake transferinde de söylentiler üzerindeki mali açıklamaları sizlere net bir bilgi olarak değil ama o bedelleri ben biraz yüksek olduğunu düşünüyorum. Ake'nin çok uyum sağlayacağını düşünüyorum Fenerbahçe savunmasında. Yani sonuç olarak Ederson'u da bir savunmadan bir kişi olarak düşünelim. Kaleci ama yine de arka hattan düşünürsek de sonuçta Ake ile Ederson'un oynama refleksi var birbirleriyle. Birbirlerini tanıyan oyuncular olması bence çok büyük bir artı. Ki ya ben Skriniar'la Ake'nin de topa sahip olan ve topu yani rakip kaleyi yıkan takımlarda özellikle pas kalitesiyle de kalite olarak Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyorum. Tabii ki atletik olarak belli başlı denklemlerde bu ikilinin zaman zaman sorun yaşayabileceğini, ancak kadroda eğer Jaden Osterwolde'nin de olduğu denklemlerde o zaman o şekilde belki bazı takımlara karşı Fenerbahçe o şekilde sahaya da çıkabilir ama Jaden'ın da gidecek mi kalacak mı haberlerini okuyoruz. Ki bütün haberlere bakmaya çalışıyoruz. Bunlar üzerinden sizlere programlar şekillendirmeye gayret ediyoruz. Transferler oldukça tabii ki belki detaylı içeriklerimiz de oluyor. Radyo Gold'de özellikle çok kıymetli içeriklerimizi zaten sizlere her zaman dinletmeye gayret ediyoruz. Yeni bir transfer olduğu zaman o transferi tanımak adına daha detay ve gerçekten alınması gereken bilgileri Radyo Gold'de biz de öğreniyoruz. Ben de açıkçası yayınlarımın haricinde de Radyo Gol'ü dinlerken çok keyif alan birisiyim. Yani burada hepsi benim arkadaşım olduğu için öyle bir şey söylemiyorum ama hakikaten çok tatlı ve çok güzel programlar oluyor. Yani buradan bütün meslektaşlarıma, yayın arkadaşlarımın hepsine de teşekkür etmek istiyorum. Gün içinde mesela bilmediğim bir konu olduğu zaman hemen bir Radyo Gol'e çeviriyorum radyo frekansını. Bir 92.2 yapıyorum. 5 dakikada zaten tam böyle istediğim şeyi böyle hap gibi almak bana da keyif veriyor. Yalan yok, bizim de kaçırdığımız bazı detaylar oluyor programlarımızda. Bugünlük benden bu kadar. Tabii ki hafta sonunda, hafta sonunun çeşitli saatlerinde ara ara bana da beni de dinlerseniz mutlu olurum. Hem Dünya Kupası içeriklerimiz olacak hem de aynı zamanda yine bugün yaptığımıza benzer dört büyükleri değerlendirdiğimiz, aslında Anadolu kulüplerini de biraz daha fazla değerlendirdiğimiz bir taraftar programı da tasarladık pazar gününe. Bir taraftar programı. Cumartesi günü zaten yayınlar sırasında bir başka yayında sizlere sunacağız. Dünya Kupası'nın özel içeriği son 16 turuyla alakalı. Son 32 turundaki takımların eşleşmeleri üzerinden son 16 turuna neler olabilir ve turnuva ağacı nasıl şekillenir? Şu ana kadar turnuvanın enlerini falan konuşmayı planladığımız bir içeriğimiz de var. Onu da söylemiş olalım ama bugünlük benden bu kadar demiş olayım. Yine sizlere hazırlanan çok çok güzel içerikleri de şu anda bakıyorum. Hakikaten Radyo Gol'de kalın derim. Tavsiyem budur. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Can Genç'le Haber Masası sona erdi.